0: bir de boşa gitmiş bir jenerasyon gibi duracak. Fas, yani Fas Arap ülkeler arasında şu an için en yüksek takım. Evet, kupaları elinden alındı. Biraz kendilerini bloklara kanıtlamak da isteyecekler. Enzi özelinde de yani 5 büyük lige gerçekten son zamanları bayağı bir oyuncu sarf etmeye başladılar, göndermeye başladılar. Antonio'ya da işte White Hoca'dan sonra Muhammed Oyatbi geldi. Oyatbi diğer takım başına geldi ve o da U23 takımının antrenörüydü. Geçici olarak açıklandı ilk başta ama sonra muhtemelen turnuvayı onunla geçecek gibi duruyorlar. Yani zor gruptalar, İskoçya, Fas, Brezilya üçlüsü bence üçü de birbirine işte çevirecek takımlar. Özellikle bu tarz kısa turnuvalarda. Onun için izlemesi gerekli gruplardan biri olacak. Yani Haiti konusunda da yani Allah affetsin çok fazla tanıdığım dengeli yok açıkçası ama birkaç tanıdık isim var. Hani Nazlı Kayseri Spor'dan biliyoruz. Belagerde'yi Wolverhampton'dan izlediğim birkaç maçlar onları gibi. Orada da çok fazla fırsat bulmadı ama fiziğiyle biraz daha çıkan değindi. Bu üçlerin arasında Haiti'ye biraz yazık olacak gibi duruyor.
1: Peki birinci sırada kimi öngörüyorsun? Yani Fas bence burada birinci sırayı alması pek sürpriz olmaz ya.
0: Kesinlikle olmaz. Yani şöyle söyleyeyim. Fas Brezilya arasında ki ben ilk ikinin böyle olacağını düşünüyorum ben de. Hangisi bir hangisi iki yani itiraz etmem ama ben bu rüzgarla beraber Brezilya'nın bir numarada olacağını düşünüyorum.
1: Yani Haiti sonda, İskoçya üçüncü sırada diyorsun değil mi?
0: İskoçya üç gibi olur yani. Bu tahmini kadrom yani Fas, Brezilya 1-2 değişebilir. Yani Fas, İskoçya 2-3 değişebilir. Yani onun için dengeli gruplardan biri ama son olarak Brezilya'dır. Fas 2, İskoçya 3 olur diye düşünüyorum ben de.
1: Ortada tabii İskoçya tarafında da ilginç bir hikaye şu. Andrew Robertson, yani her röportajında adını anıyor tabii. Diogo Jota. Yani Diogo Jota ile Dünya Kupası'nın hayalini çok kurduklarından bahsediyor ve hep ekliyor yani umarım bir yerlerden beni izliyordur diye. Gerçekten duygusal bir hikaye de orada İskoçya açısından var.
0: Yani Jota muhtemelen izliyordur ama üzerindeki forma muhtemelen Portekiz forması. Yani umarım yani Robertson'un da dediği muhtemelen kendi takım arkadaşı üzerinden bakıyordur ama yani Robertson'un da özellikle Rudan Neves'inde Jota üzerinden bu inançları ve kendine motivasyon devşirmeleri bana da çok saygı ve respekt takdir edilmesi geliyor açıkçası.
1: Peki bir başka grup ve bizim grubumuz aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri, Paraguay, Avustralya, Türkiye. Milli takımımızın da tabii geniş kadrosu açıklandı. Ya az çok artık Vincenzo Montiello'yu da tanıyoruz. Kimlerin çıkacağını, kimlerin olacağını tahmin edebiliyoruz. Hem milli takımımızın aday kadrosunu nasıl değerlendirirsin hem de rakiplerimizi nasıl analiz edersin?
0: Yani Türkiye üzerine baktığım zaman ya, kesinlikle yani bunun bence de konuşmuştuk. Avantajları var. Hem de avantajları var. Ama öncelikle bizim bu kısa kadromuzda her zamanki yani alışılmış kadromuzda ciddi bir sakatlık olmamız çok şükür. Elimizde en kolay yaşatan, en rahatlatan ve içimizde rahatlatan konu. İnşallah turnuvaya kadar da turnuva boyunca da herhangi bir sakatlık yaşamayız. Çünkü sezon içinde yani Hakan'ın da, Arda'nın da zaman zaman Can Özgün'ün de çok fazla kısa sakatlıklar oldu ve ama en azından turnuvaya kadar sağlam bir şekilde geliyorlar. Bizim için en sevindiğimiz nokta o. Yani biliyoruz evet az çok alacakları ama benim içime sinen birkaç seçim var. Yani en başında ya ben de Emirhan Topçu'yu biraz daha bir geniş kadroda eklenmesini düşünüyordum. Emirhan evet ilk döneminde Beşiktaş ne kadar kötü oyunlar söylesin. Ayakta kalan özellikle büyük maçlarda ayakta kalan ender oyunculardan biri. Ya da Göztepe üzerinden Arda Okan'ı ben geniş kadroda bekliyordum. Gerçekten çok beğendiğim bir oyuncu. Yani bek konusunda da çok hem bek hem sağın oynayabilen bir oyuncu. Yani sağ çizgiyi tamamen kapatabiliyor. Tabii ki turnuva gitmesini ben de beklemiyordum ama en azından bu geniş kadroları çağırmak oyuncular için bir moral kaynağı olabiliyor. Onun için birkaç küçük itirazım var ama yani sonuçta kimlerin gideceği, kimlerin gitmeyeceği belli. Montpellier bu konuda İnanmaktan başka durum çaremiz yok. İnanıyoruz. Bunu bize bir önceki büyük turnuvadan Avrupa Şampiyonası'ndan alnımızın nasıl çıkardı. Muhtemelen buradan da elinden gelen en iyisini yapıp bize en iyi yerlerini taşıyacağını düşünüyorum.
1: Ya şu da var Yaşar. Katılır mısın bilmiyorum ama bizim ülkede şu yanlış anlaşılıyor biraz diye düşünüyorum. Hani çok fazla Dünya Kupası'na katılmadığımızdan kaynaklı bence veya çok fazla turnuva tecrübemiz olmadığından kaynaklı. Sadece eleme tecrübesi olduğu için Milli takımı insanlar biraz şey diye algılıyor. Sezonun takımı. Öyle bir şey değil milli takım. Hani diyorlar ya mesela. Ozan Tufan örneğini verebiliriz mesela. Ozan Tufan bu sezon çok iyi performans gösterdi. O yok, işte şu var. Veya Adil Demirbağ. Yani 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılıyor ülke ve bu oyuncular, Adil Demirbağ gibi oyuncular ilk kez milli takıma bu seviyede seçilmesi, yani kafasına sıkmak olmaz mı bir teknik direktör için?
0: Hani daha kısa bir anekdot vereyim. Geçtiğimiz programdan birinde, yani Emre Hoca'nı dinlediğim zaman Mert Günok üzerinden şunu söylemişti. Yani hocayı yedek kaleci üzerinden değiştirmeyelim artık demişti. Yani o noktaya geldi. Yani yedek kaleciler üzerinden, üçüncü kaleci üzerinden eleştirilmeye başlandı artık. Yani bence artık plana sadık kalmalı ve hocanın planına güvenmek lazım. Kadro seçimi üzerinde de, yani bunu sürekli söyleyelim. 23 kişilik bir kadroysa 17-18 tane sabit oyuncu olabilir bence. Montella bu küçük farklar üzerinde ben eleştiriyorum. Evet, 2 oyuncu, 1 oyuncu, 3 oyuncu bence forma göre seçilebilir. Ben ona katılabiliyorum. Ama bu Dünya Kupası için değil. Yani bu elemeler üzerinde bakılabilir ama Dünya Kupası'nda hani bildiğim, güvendiğim bölge. Samet Akaydın öne veriliyor her zaman. Evet, ben de Samet Akaydın'ın şu an Türkiye milli takım standartları olduğunu düşünmüyorum. Ama Adil mi Samet mi dersen, Biran Tümer tabii ki de Samet seçer mantıken. Çünkü neyi yapabileceğini, neyi yapamayacağını daha iyi biliyor.
1: Ve şunu da kabul etmek gerekmez mi Yaşar? Yani hep Rize Spor örneği veriliyor çünkü veya Fenerbahçe örneği ama milli takımdaki Samet Akaydın performansıyla kulüp takımındaki Samet Akaydın performansı arasında dağlar kadar fark var.
0: Ya onu bekliyoruz tabii ki. Yani zor maçlar da yaşadı. Ama genel olarak bakıldığı zaman bu kısa turnuvalarda ben Montella'nın mesela geri gelmiş olmak için çok fazla üçlü deneyeceğini düşünüyorum üç takımlara karşı. Özellikle yani inşallah gruptan çıktıktan sonra böyle daha zor maçlarda üçlü savunma deneyeceğini düşünüyorum. Üçlü savunmalarda bence de Samet çok daha iyi. Yani oralarda çok iyi kotardı Avrupa Şampiyonası'nda. Bence yani evet bazı defekler olsa da ben de daha uygun olduğunu düşünüyorum. Daha iyi diyemem. Hiçbir oyuncu kıyaslayamam ama milli takım özelinde daha uygun olduğunu ben de düşünüyorum.
1: Peki rakiplerimize baktığımızda da Amerika Birleşik Devletleri ev sahibi unvanıyla bu grupta yer alıyor ve güçlü oyuncuları da var. Weston McKennie gibi, Pulisic gibi oyuncuları da var. Paraguay ve Avustralya ise nispeten daha zayıf takımlar ama onların da tabii önemli oyuncuları var. Paraguay'da Almiron var. Örnek verebileceğimiz Avustralya'da da kaptan Jackson Irvine, Saint Pauli formasıyla tanıdığımız.
0: Yani kesinlikle bu takımın kafa iki takım Amerika ile biziz. Diğer iki takım ya biraz daha puan çalmaya veya asıl amacı 3 puanlar geldi bizleri durdurmak olacağını düşünüyorum. Çünkü yani milli takımımız özellikle Dünya Kupası elemelerinden de hazırlık maçlarından da hatta playofflardan da gösterdi ki skor almaya çalıştığı zaman gayet iyi performans gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri de zaten gösterdiğimiz sayıda hazırlık maçı yapmıştık Amerika'da ve galip geldik. Ama tabii ki Amerika'nın çok fazla yıldızı, çok önemli yıldızları o maçta yoktu. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Tek tek baktığımız zaman da aslında isim olarak bence de çok iyi ama Amerika'daki oyuncuların bir turnuvadan düşüşe geçtiğini düşünüyorum. Çünkü bir hani Pulisic geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında neredeyse komple yok. Balogun Arsenal'de var ettiği şeyleri Monaco'da bence henüz daha gösteremiyor. Yani, evet 24 yaşında ama hala bir santrafor için prime yaşına var. Onun için henüz ben net bir tehlike diyemem. Mekke'nin kötü bir Juventus'un çok iyi oyuncusu ama ortalama bir takımın bence ortalama bir oyuncusu olabilecek seviyede. Giovanni Reyna vadettiği şeyleri yerine getiremiyor. Belki Brandon Aronson'a biraz parantez için alabilirim. Ben yetenekli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Bitmart'ın üzerinde Premier Lig'de bence iyi performanslar gösterdi. O bizim için net bir problem olabilir. Ama geri kalan üzerinde yani orta sahanın gerisinde zaten kaleci ve savunma üzerine bakıldığı zaman yani etkili hiçbir oyuncu söyleyemiyoruz. Evet değişik bir ütü oynayan oyuncular var ama yani bu seviyede oyuncuları değil. Bence Amerika yani ev sahibi olmasa bile zaten rahatlıkla yenebileceğimiz bir takım derdim. Yani rahatlıktan kastım. Yani yenebileceğimiz derim en azından Dünya Kupası'nda kimse kimseyi rahatlıkla yenemez ama bize rakip olamaz diyebilirdim ama ev sahibi avantajlarıyla beraber ve yani maalesef ben bunu da söyleyeceğim ama Infantino-Trump ilişkilerini bahsedici boyuta getirdi. Bunları da üzerinde bulundurmak lazım. Ben Amerika'nın bizle beraber liderlik mücadelesine gireceğini düşünüyorum. Paraguay, yani evet bir değişim söz konusu orada da. Çok fazla yaşlı oyuncu var, çok fazla genç oyuncu var. Arada biraz problemleşiyorlar. Sen Almiron dedin. Ama ben biraz daha Ulu Enkiso'yu biraz daha ön plana çıkartacağım. Bence Brighton'a çok iyi bir sezon geçirmişti. Orada zaten Chelsea'den

0: yaptı. Çakır'ı Strasbourg'a kiraladı. Bu sene çok fazla maç oynadı Strasbourg'da ama gol ve asist katkısı konusunda problemler yaşıyor. Onun için dikkat edilmesi gereken sporcuların başında geliyor. Almiron kesinlikle öyle. Biraz seviye düşse de İngiltere Premier Lig'de çok iyi bir takım oyuncusu, çok iyi bir asker olduğunu görmüştük. Problem yaratacak bir yapmaya çalışacaklar Türkiye ve Amerika'ya. Yani Avustralya üzerine bakıldığı zaman da onlar da Asya'dan gelen, düzenli Dünya Kupası'na katılan bir takım. Şu an üzerine bakıldığı zaman da hani Matt O'Brien ve Aziz Beyiş dışında çok fazla aslında konuşabileceğimiz bir oyuncu da yok. Bu takım, bu ligin ya da bu grubun en zayıf haftası diyebiliriz onlar için.
1: Yani bu gruba dair sıralaman nedir peki? Onu da net olarak alalım.
0: Yani açıkçası ben Türkiye'yi bir görüyorum. Amerika muhtemelen 2 olur. Paraguay'da 3 olur gibi duruyor bana.
1: Peki E grubuyla devam edelim. E grubunda Almanya, Curaçao, Fildişi sahilleri ve Ekvador var. Yine her takımın ayrı bir hikayesi var. Almanya kadrosunu açıkladı. Leroy Sané kadroda bulunuyor. Tabi bulunmayan isimler de var. Julian Brandt gibi isimler. Neden yok diye eleştiriler de aldığını gördüm. Curaçao, Dick Advocaat'la yollar ayrılmak zorunda kalmıştı kızının hastalığından dolayı ama geri döndü. Dünya Kupası'nda yine takımın başında olacak. Fildişi sahilleri yine iyi bir kadroya sahipler. Özellikle Yann Diomande önderliğinde ama her zaman iyi bir kadroyla gelip pek iyi şeyler başaramayan bir Fildişi sahili tarihi var. Ekvador'da bildiğimiz gibi yine Ener Valencia'nın ileri uçta oynayacağı bir turnuva. E grubunu nasıl değerlendirsin? Tabii Ekvador'da bir Moises Caicedo gerçeği de var.
0: Yani Almanya'da başlarsak son turnuvada ev sahibi oldukları Avrupa Şampiyonası'nda kendileri açısından şampiyonluk beklentileri vardı. Orada bir hayal kırıklığı olduğu söylenebilir. Nagelsmann genç bir antrenör, yani genç antrenörler için, yani henüz yeterince tecrübe kazanmamış antrenörler için Dünya Kupası ya da milli takım turnuvaları zor olabiliyor. Onun için bir Avrupa Şampiyonası tecrübeydi. Asıl sınavı bence Dünya Kupası'nda verecek. Yani kadrolar üzerine bakıldığı zaman yani isim isim bence eksik hiçbir tarafları yok. Bence gayet iler. Yani evet, bence iki noktada diğerlerine göre daha zayıflar. Bir her zaman 9 numara diyebiliriz. Orada yani Kai Havertz Arsenal'de 9 gibi gözükse de çok merkezleştiği için, çok derine geldiği için en ileri üstteki o santrafo 9 numaralığı çok fazla yapabilecek durumda değil. Yani ona keza Voltemada ve Lucas'ın daha orta sağlaştı. Net bir 9'ları çok var diyemeyiz ama bunun da üstesinden görebilir. Ama ben asıl problemin yani Almanya'da yani yıllar sonra ilk defa kale mevkinde olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani Neuer bir oynuyor bir oynamıyor, problem oynadığı nokta zamanlarda da yani benim tarih boyunca en sevdiğim kalecilerden biridir, belki de bir numaradır Neuer ama artık eski formunda olmadığını kabul etmek gerekiyor. 40 yaşına geldi yani gayet de normal. Müller iyi bir sezon geçiriyor ama o sorumluluğu alabilir mi çok emin değilim. Baumann da yani Hoffenheim iyi bir sezon geçirse de Hoffenheim'in çok fazla gol yediğini de kabul etmemiz gerekiyor. Yani Baumann'ın çok kötü maçları da var. İlk defa Almanya'nın kalecilik, kale üzerinde bir problem yaşayabileceği bir turnuvaya geldik. Bana o enteresan geliyor. Ama bu turnuvada, yani bu grupta çok zorlanacaklarını düşünmüyorum. Onlara kafa tutabilecek en başta bence Fildişi sahilleri geliyor. Yani haklısın. Diomande bence hücum konusunda bu takımın lideri olabilir ama yani tek tek bakıldığı zaman da Diallo, Mensah'da gerçekten iyi bir sezon geçiriyor. Boni, Inter'de form up şansı bulduğu her maçta neredeyse oynadı. Bozumana Ture, Hoffenheim'de harika bir sezon geçirdi bence. Fırsat bulduğu her maçta iyi oynadı. Adimbra, Fofana, Kessie, yani o Drogba'lı, Kalulu, Ture kardeşlerin olduğu kadroya yakın ve hatta isimlisi bakıldığı zaman ben onlara daha iyi olabileceklerini düşünüyorum. O 6. jenerasyon çok fazla vaat ettiğini yerine getirememişti. Ben galiba yanlış hatırlamıyorsam sadece bir tane Afrika Ulusal Kupası vardı. Dünya Kupası'nda hiç vaat ettiklerini gerçekleştiremediler ama ben bu kadronun iyi bir kadro olduğunu düşünüyorum ve Almanya'ya muhtemelen gruptan sorun çıkartamasalar da yani ikinci olarak çıksalar da ilerleyen turlarda hiçbir fena takım olmadığını düşünüyorum. Özellikle geçiş oyunu rahatlıkla oynayabilirlerse yani geride sağlam durup bir noktada bu hücum hattının bence gol atamayacağı bir

0: takım yok. Yani Ekvator'da Güney Amerika'nın kontenjan atmasıyla biraz daha burada kendine yer bulan takımlardan biri. Dediğim gibi yani birçok turnuvada Ener Valencia'yı Ekvator olarak hatırlıyoruz ama
1: Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam edecek.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam ediyor.
0: Yani şöyle söyleyebilirim, bazı mevkilerde çok ultra yıldızları var ama geri kalan parçaları o yıldızlara çok fazla ayak uyduramıyor. Yani az önce söylediği gibi orta saha Moses Caicedo da var. Yanına bir orta sahada bir merkez oyuncusu daha çok fazla etkileyemiyorsun. Kenarda da Kendrick Paye var. Gelecek vadeden bir oyuncu ya da Estupinan var. Ama yani çok fazla yanlarını dolduramıyorsun. Savunmada Paco ile Hinkat var. Yani az önce Brezilya'da demiştik Marquinhos ile Gabriel'in şampiyonlar birbirine karşılayacaklar diye. Paco ile Pierre Hinkat'ı da aynı şekilde o maçta olacaklar. İyi bir savunma merkezi ama sağ sol biraz problem. Yani dediğim gibi çok iyi noktalarını, güçlü yanlarını ortaya çıkartıp etkileyici bir oyun sergileyebilirler ama zayıf oldukları yerden de bence bir şekilde vurulacaklar gibi duruyor. Ama şanslılar çünkü muhtemelen üçüncülük ceplerinde gibi duruyor. Çünkü yani kura çağı yani çok kolay kolay dördüncü yüzeyleri gidebileceğini düşünmüyorum ama buraya kadar gelmeleri bile saygı hak eden bir durum. Onlar için karnaval olacak, onlar için eğlence olacak. Yani Advokat'ın da muhtemelen turnuva sonrası emekli olması bekleniyor. Advokat'ta bir milli takım başında Dünya Kupası'nda olacak. Tanıdığımız oyuncu üzerinde bakıldığı zaman da Tayyip Çong örneği verilebilir. Konyaspor'dan Bazar, yıllardır Konya'da oynuyor, etkileyici bir oyuncu, beğendiğim bir oyuncu. Kayseri'den Bennett var. Yani baya baya Türkiye liginden oyuncuların olduğu, yoluncuların olduğu ya da söyleyeyim. Bir takım çok fazla şans vermesem de dediğim gibi bu Dünya Kupası'nı güzelleştiren takımlardan biri olacak bence.
3: Peki sıralaman nedir bu gruba dair?
0: Burada klasik hani Almanya fil dişi Ekvator Kuraçao gibi duruyor.
3: Almanya fil dişi Ekvador ve Kuraçao diye sıralıyoruz ve kısa bir araya gidelim Yaşar. Aranın ardından F grubuyla devam edelim. Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Yaşar Kurt'la birlikte Dünya Kupası özel programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. F grubuyla devam ediyoruz. Hollanda, Japonya, İsveç, Tunus, yani en rekabetçi gruplardan birisi desek yanlış olmaz herhalde Yaşar, değil mi?
0: Tabii yani kağıt üzerinde oyun, yani kadro durumlarına da kalitesine baktığı zaman ben de ona yakın olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani şunu da ne bilir, Hollanda diğer takımlardan daha iyi bir kadro kalitesine sahip midir ama yani isim isim bakıldığı zaman yani özellikle Premier League topçuları neredeyse hemen hemen hepsi kontrol bir şekilde geliyor. Yani malen bir tek burada Roma'da üst düzey performans gösterdiği bir ikinci yarısında ona yürebilir ama yani Gakpo, Reinders ikinci yarıda özellikle yok. Kortmanyak zaten düşüşte ya da Van Dijk, Lincoln, Aki uzun süredir oynamıyor. Hato iyi değil. Yani Van Dijk'ten Tottenham'daki iyi oyuncudan biri ama o bile yani şu an vadeki seviyede değil. Yani birçok oyuncunun formu düzeyinin çok düşük olduğunu görüyoruz ama tabii ki de Hollanda Dünya Kupası'nın en formlu takımlarından biri, en buraya alışkın takımlardan biri. Onun için benim bir şey beklediğim ya da minimum çeyrek final beklediğim takımlardan biri. Kolay kolay sürpriz, hani ölümsüz anlamda sürpriz olacağını düşünmüyorum Hollanda adına ama bu form durumuyla işlerinde çok kolay olmadığını düşünüyorum. Ama yani çok şükür ki ölümsüz anlamda sürpriz yapabilecek bir takım var orada, İsveç. Yani kağıt üzerine bakıldığı zaman yani her mevkilerinde gerçekten çok iyi isimler var. Özellikle sadece antrenman hakkından bahsetmiyorum. Yani evet, İshak Gökereş kağıt üzerinde yani çok iyi ikili. İshak her ikisi de bir önceki sezonun sezon kadar iyi olmasalar da sonuçta çok kaliteli oyuncular. Ne yapacakları Ne zaman ne yapacakları belli olmaz. Elanga'nın da Newcastle ve Yükselen'in yükselenliği çok hızlı atları gerçekten iyi. Berkler çok fazla sakatlık geçirdi sezon toplumda ama maddettiği şeyleri biliyoruz. Aslında ayarı benim kişisel olarak çok sevdiğim oyunculardan biri. Lille'ye patlayınca da tekrardan kendine buldu. Saçını çok beğendiğim oyunculardan biri. Emel Holmes'de çok fazla oynamıyor ama oynadığı zamanlarda da hiç fena bir oyuncu değil. Yani tüm bunları getirdiğimiz zaman yani İsveç'in playofflarda bu kadar zorlanarak New York'a saygılanmasını beklemezdik. Kaldı ki insan bir günde şeyle geliyor, biletiyle geliyor. Oradan playofflara kaldı, playofflardan kendini buraya yaptı. Başlarında Grand Potter gibi yani Chelsea'de bile bir şekilde başarılı olmayı iyi kötü başarabilmiş bir oyuncu. Zaten Brighton'da harika bir takımdı. Bu kadar taktiksel bir önceler daha fazlasını bekliyorsunuz. Umarım bu beklenti New York Kupası'nda bizde olduğu noktada çünkü çok eğlenceli bir grup olacak gibi duruyor. Japonya zaten New York Kupası'nda, benzeri New York Kupası'nın sürprizlerinden biri. Avrupa Şampiyonası'nın sürprizlerinden biri. Gerçekten Almanya ve gruptan bence iyi bir şekilde çıktılar. Antrenörler aynı. Moriyasu hala aynı şekilde devam ediyor. Yani orta sahada da ve hücum hakkında yetenekli ayakları var. Özellikle Maeda, yani Celtic'de yıllardır gayet iyi performans gösteriyor. UEFA'nın yanına koyabiliriz. Kubo, İspanya Ligi'nde birçok takımlarındır. Hem Real Madrid hem Barcelona'da önemli ender oyunculardan biri. Şu an finansal hatta bence kendini gayet iyi şekilde gösteriyor. Ritsi Luan zaten Frankfurt geçen sene yanlış hatırlamıyorsam hem Beşiktaş hem Fenerbahçe'ye oynamışlardı ve gerçekten iki maçta da kendini hayran bırakmıştı. Genel olarak bu Bundesliga performansı da iyi. Orada Kava da biraz daha düşüşte diyebiliriz. Yani onun da düşüşü Almanya Ligi'nden ilk önce Lazio'ya, oradan Crystal Palace'a geldi. Kendini kilise olarak Crystal Palace'a ya da İngiltere Premier Ligi'ne diyelim. Alıştırdığı noktada da kayıt içine göstermeye başladı. Geri hattında da yani çok fazla yıldız oyuncu yok ama kapandığı zaman bu takımın neler yapabileceğini az önce dediğim gibi gördük. Suzuki Parma'da yani çok iyi ceza olmasa da neler yapabileceğini daha önce sezonlarda bize gösterdi. Sürpriz yapma adayı takımlardan biri. Onun için Japonya'yı da göz ardı etmemek gerekiyor. Tunus da buraların gereklilerinden biri bu turnuvanın. Onun için yani tecrübe konusunda bu üç takıma biraz kafa tutabilecek bir takım ama hani kadro kaliteleri çok bunu vaat etmiyor, bunu söyleyebiliriz. Yine Afrika'dan gelen zayıf takımlardan biri. Ama hani bu üç takımı yener diyemem ama üç takımdan birinden puan çalabileceğini düşünüyorum açıkçası.
3: Peki sıralama olarak tahmin edilmesi en zor gruplardan birisi gerçekten. Sen ne düşünüyorsun sıralama açısından?
0: Yani bir numara biraz bariz gibi Hollanda'yı düşünüyorum. Çünkü bireysel olarak çok fazla maç üzerecek oyuncu var ama yani ikincilik konusunda ben Japonya'yı bir adım önünde görüyorum. İsveç 3 gibi duruyor. Çünkü yani İsveç, yani vardır kitlerini gösterirse İsveç 1 de olabilir ama bence bu turnuva o turnuva değil. Onun için İsveç biraz daha 3 gibi duruyor.
3: Peki bir diğer grup G grubu, Belçika, Mısır, İran, Yeni Zelanda. Yani kağıt üstünde Belçika'nın aslında rahat bir grubu gibi gözüküyor ama Belçika'da da eski Belçika değil. Hatta benim çok şaşırdığım konulardan birisi Ajax'ta harikalar yaratan Mika Gotz. Ya çok iyi bir kadro havuzu varmış gibi Belçika'nın kadrosuna seçilmedi ve herhangi bir sakatlığı da yok. Ve Mısır'da Omar Marmuş, Muhammed Salah gibi isimlerle yine dikkat çekiyor G grubunda.
0: Yani kesinlikle bu Belçika'nın bir jenerasyon da jenerasyon da demek zor artık. Yani bu oyuncu grubuyla geldiği, yani kaçıncı turnuva olan bilmiyorum ama yani hala bir şeyler bekleyenler var bu takımdan. O takım artık bu takım değil maalesef ve o takımın yıldızı en büyük problem takımın tecrübeli yıldızlarının çok fazla sakatlık problemi yaşaması. Yani en temelinde Luka Kovacic'in de bunu örnek gösterebiliriz. Mitsubishi'nin çok fazla sakatlandığını gördük ve bu üç oyuncu ki Kurtuan'ın da Real Madrid'den yarı sakat diyebilirim. Yani son maçlarda oynadı ama %100 iyileşmiş bir durumda değil. Turnuvaya kadar muhtemelen iyileşir ama bu tecrübeli yıldızların da biraz fiziksel problemlerinin olduğunu göz ardı etmemek lazım. Yani bir liste olarak geldiği zaman önümüze dünyanın en iyi oyuncuları bir çoğu takım. Ben kabul ediyorum. Özellikle olsa da merkez hattında yani Amudu Onana ve Tilemans hem Aston Villa'dan birbirine alıştıkları var. Hem de gerçekten milli takımda gayet iyi oynuyorlar. Fenerbahçe onları çok iyi gerekiyor.

savunma hattında yıllardır çözemedikleri bir problem var. Yani o iyi de bir şekilde oturtamıyorlar. Yani sağ bekler evet. Minye bu kesin. Gerekli yani Kasane ile beraber dene olabilirdi ama Minye biraz daha garanti. Artur Teat evet bekli stoper ama geri kalan sol bekle diğer stoper konusunda problem yaşıyorlar. Konu benim kendimden de bir sene çok fazla oynamadı. Onun da eksikliği var. Ama kale üzerine bakıldığı zaman da gayet

0: Bir derece beden kaygısı var. Bence etkili olacak. Ve bu yani 3 kaleciden hangisi oynarsa oynasın bence Belçika çok fazla problem yaşamayacak gibi duruyor.
1: Şu an bu konferanstaki tek kişi sizsiniz.
2: Evet, Yaşar yeniden bağlanacak. Bağlantısı kesildi sanıyorum. Dünya Kupası özel programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yaşar Kurt yeniden bizimle birlikte olacak. Hemen tekrar hattımıza alacağız kendisini. Ve Dünya Kupası özel grubumuza G grubuyla devam ediyoruz. Belçika, Mısır, İran, Yeni Zelanda'nın olduğu grup ve Yaşar Kurt yeniden hattımızda. Evet Yaşar, yeniden hattımızdasın.
0: Evet, Mısır demiştik. Yani Mısır'da da yani evet malmuş diyebiliriz. Birçok oyuncudan bahsedebiliriz ama Salah'ın hikayesi yani muhtemelen Avrupa futboluna veda edildi bu futboldan gittikten sonra ayrıldıktan sonra biraz Arabistan kulübüne gidecek gibi duruyor. Son büyük turnuvası gibi duruyor. Şu anki form durumu hiç içici değil ama kafaya taktığı zaman neler yapabileceğini bize bir önceki sezonda, şampiyonluk sezonunda göstermişti. 33 yaşında son büyük turnuvasının farkında olan bir Salah bence rakipler için gerçekten zorlayıcı ve yani istekli bir Salah Mısır'ı çok uzaklara taşıyamasa da minimum bir iki tur götürebileceğini düşünüyorum. Onun için etkileyici bir Salah bekliyorum. Yani İran önce de bakıldığı zaman yani İran'ı bu turnuvada sadece futbol içi olarak değerlendirmek çok doğru değil. Yani ev sahibi ülkelerden biri ya da bir numaralı ev sahibi diyebiliriz. Şu anda bir savaş içindeler ve buraya girip gelmeleri bile soru işaretiyken gelecekler açıklandı. Yani zor bir turnuva. Ya bir önceki 2022'de de siyasi anlamda birçok mesaj vererek kendi ülkelerine birçok tartışmalara çıkmışlardı. Muhtemelen bu turnuvada da belli protestolar olacak. Onun için İran maçlarını ekstradan bekliyorum. Yani saha içinde oyuncu üzerine bakıldığı zaman da açıkçası çok fazla yerellikten takımları var, oyuncuları var. Yani buradan da belki Taremi ve biraz daha Serdar Azmoğan çıkartabiliriz ama yani açıkçası yan parçalarla ilgili çok fazla söyleyebilecek bir şeyim yok. Yeni Zelanda Asya kıtasının kontenjanıyla gelmiş bir takım. Chris Wood her zaman bu takımı bir şekilde taşıyor. Kehel yok artık. Tim Kehel yok. Onun yokluğunu bir şekilde doldurmaya çalışıyorlar ama onlar da hem bu gruba hem de turnuvaya renk katacak takımlardan biri.
2: Peki bu grup için sıralaman nedir?
0: Yani bu grup muhtemelen Belçika Cumhurbaşkanı'nın çektiği bir grup. Yani onun için ben onları bir numara olacağını düşünüyorum. Mısır'ı da ikiye koymak sürpriz değil. Yani 3 burada muhtemelen İran olabilir. Ama yani İran'ın burada ikinci olup çıkmasında muhtemelen üçüncü olacaklar ama ikinci olup çıkmasında ekstra bir şey lazım.
2: Mısır ikinci dedin. Üçüncü İran mı Yeni Zelanda mı diyorsun?
0: İran bence.
2: Peki H grubuyla devam edelim. İspanya, Yeşil Burun Adaları, Suudi Arabistan, Uruguay. Tabi burada Neymar da kadroya alınınca gözler bir anda Uruguay'a döndü. Acaba Suarez de olur mu diye ama onların gerçekten Bielsa ile arası o kadar kötü ki imkanı yok böyle bir şeyin. Ya Bielsa hakkında bayağı atıp tutmuştu Suarez ve Bielsa da bilirsin inatçı bir teknik direktördür, asla geri adım atmayacaktır orada. Ve İspanya, Yeşil Burun Adaları, Suudi Arabistan, Uruguay grubu nasıl değerlendirirsin? İspanya bir hayli güçlü, turnuvanın da şampiyon adaylarından birisi.
0: Yani İspanya muhtemelen yedek kadroyla yani en rotasyonlu kadroyla bile bu gruptan rahatlıkla çıkabileceğini düşünüyorum. Uruguay'da dahil olmak üzere yeneceklerini düşünmüyorum. Çünkü yani zaten bunu Avrupa Şampiyonası'nda görmüştük. Yani birebir bütün oyuncuların birbirine rotasyon yapabildiği ve hiçbir oyun gücünün düşmediği bir kadro. Ve bunun ne kadar kadronun güçlü olduğunu en yakında zaten en acı şekilde biz öğrendik. Yani grupta bizi ağır bir mağlubiyete uğrattılar ve yani yedek kadroyla çıktıkları maçta da 2-2 zok aldık ellerinden. Çok etkililer. Yani sahanın her yerinde yani isim bakıldığı zaman B sınıfı bir oyuncu yok. Yani sadece A sınıfı, A sınıfı seviyede oyuncular. Buradaki tek soru işareti İspanya'yla ilgili konuşabilecek. Lamine Yamal. Yani ligin sonunu biraz sakatlıktan dolayı kaçırdı. Dünya Kupası'nda da olup olmayacağı yani soru işareti muhtemelen olacak ama yani olsa bile muhtemelen %100 olmayacak. O biraz soru işareti ama onun yokluğunu da bir şekilde doldurmaya çalışacaklar.

0: sadece İspanya. Bu grubu yani tartışmasız bir numarası, hatta şampiyonada, turnuvanında en elit 3-4 şampiyon adayından biri olduğunu düşünüyorum. Uruguay, yani Uruguay'da yani sanayi bilimin Luis Suarez Cavani rotasyonundan, yani ikisini aynı anda oynatmaya çalışmaktan hep baklama 4-4-2 çıktığını görüldük Uruguay'ın. Bielsa'nın elinde şu an santrafor olarak, bekle santrafor olarak Darwin Nunez var. Yani hücum hattında golcülük olarak biraz geri gitmiş bir Uruguay var. Ama bu eksiği biraz Bielsa'nın taktiksel hamleleriyle idare edilecek gibi duruyor. Orta saha merkezleri, yani Valverde, Ugarte, bunlar hiç fena oyuncular değil. Tutuculuk konusunda hiç fena değiller ama yaratıcılık konusunda, ki Bielsa'nın orta sahasında minimum bir tane yaratıcı oyuncu istediğini hep biliriz. Orada bilmiyorum, yani o yokluğu nasıl idare edebilecekler. Oyunda Pellistri, yani Manchester United yapısından bildiğiniz bir oyuncu. Fena bir oyuncu değil ama görmemiz gerekiyor açıkçası. Çok umutlu değilim. Savunma Jimenez, Arroyo, yani iki tane İspanya Ligi'nin en, yani o Uruguay'ı unutalım ve ben de derim ki İspanya Ligi'nde en çok sakatlanan iki stoper kim? Muhtemelen Jimenez ve Arroyo derim. Onlarda da bir sakatlık problemleri var ama oynayabildikleri noktada Uruguay'ı rahatlıkla taşıyabileceklerini düşünüyorum. Kalede dediğiniz yakından tanıdığı muhtemelen Muslera olacak. Muslera'nın da son turnuvası olacak gibi duruyor. Ve Uruguay, yani bence hem Yeşil Burun hem Suudi Arabistan'la aynı gruba düşmenin avantajıyla biraz daha ikinci olacak gibi duruyor. Ama yani Bielsa'nın, Bielsa şapkadan tavşan çıkartamadığı sürece bence maksimum bir tur daha gider gibi duruyor. Çünkü kalite olarak bence gayet düşmüş bir Uruguay var. Yani Suudi Arabistan, yani Suudi Arabistan üzerine bakıldığı zaman kadroya tek tek bakıldığı zaman oyuncular, işte Al-Nassr, Al-Ahli, Al-Hilal, bunlar hep Suudi Arabistan'ın size takımları olsa da hep biz Avrupalı, Avrupa'dan transfer olmuş oyuncuları bildiğimiz için hep oradaki oyuncuların tamamının çok iyi olduğunu düşünüyoruz ama muhtemelen yabancı kıskamasından kaynaklı oynayan oyuncular bunlar ve kalite olarak çok üst düzey değil. Evet, son Dünya Kupası'nda grupta hiç fena değillerdi. Hatta Arjantin'in çok yükselip de başlangıç yapmışlardı. Ama yani oyuncu üzerine bakıldığı zaman çok kolay gibi durmuyor. Al-Dawsari muhtemelen bu takımda bir ön plana çıkacak gibi duruyor. Ya da Abdullah Alhamdan, Al-Nassr'da çok fazla şans bulan oyunculardan biri. Ama yani üçüncülüğü zorlasalar da, hatta yani geçen turnuvadaki gibi bir istek olursa belki Uruguay'da tahakkümden edebilir gibi düşünüyorum. Yeşil Burun adları konusuna geldiğimizde de yani çok hani galipleri kadro, yani Leonardo da Costa, Geri Rodriguez var. Birçok Trabzon'dan Pina'yı görüyoruz. Çok fazla Süper Lig'den oyuncu var. Belki tanıdık oyuncular olduğu için bu maçları daha da takip edilebilir ama kağıt üzerinde çok fazla diğer rakiplerini zorlayabilecek takımlar değiller.
1: Yani bir İspanya, 2 Uruguay, 3 Suudi Arabistan, 4 Yeşil Burun adaları diyorsun değil mi?
0: Yani evet, şu an öyle duruyor ama dediğim gibi Suudi Arabistan'ın olası bir ikinciliği de çok sürpriz olmaz diyeyim.
1: Ö grubuna baktığımızda Fransa, Senegal, Irak, Norveç, Irak tabii çok kötü bir gruba düştü gerçekten. Senegal yine iddialı bir kadroya sahip. Fransa zaten bildiğimiz gibi ve Norveç, yani turnuvanın en iyi forvet hattına sahip olabilir. Sørloth, Haaland, yani onların kanat olarak baktığımızda bir Antonio Nusa'ları, bir gerilerinde de bir Martin Ødegaard desteği, hücum olarak inanılmaz şeyler vaat eden bir takım. Nasıl değerlendirirsin Ö grubunu?
0: Ben sana ilk sırayı söyledim ama yani hücum hattında Hauge, Bodoglip'le bu sene gerçekten çok iyi performans gösterdi Avrupa'da, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde. Schneiderup, Benfica'da gerçekten rotasyonla etkili iş yapan bir oyuncu. Hani Jorgen Nersen bu listenin sonunda, o da Crystal Palace'da gerçekten hiç de fena olmayan bir sezon geçiriyor. Hani Oscar Bo, Patrick Berg, bence isim isim bakıldığı noktada yani Norveç, yani İsveç'teki gibi İleride iki tane yıldız oyuncu var ve arkada biraz daha takım oyuncularından ziyade bence takım her mevkide etkili oyuncuları var. Yani stoper hattında Ayer, Ostigard, evet hücum hattı kadar etkileyici değiller ama onları destekli bir şekilde götürebilirler gibi duruyor açıkçası. Yani özellikle Haaland'ın kendini göstermek için çok ekstra bir çaba sarf edeceğini düşünüyorum. Çünkü yani Norveç, evet ortalamanın çok üzerinde bir kadro olsa da her turnuva garanti gelebilecek, gözüne bakılabilecek bir durumda değiller. Biraz kura şansıyla Dünya Kupası'na gelme durumları var. Onun için bu fırsatları hep değerlendirmek isteyeceğimi düşünüyorum Haaland'ı. Onun için etkileyici bir grup performansı bekliyorum. Fransa'da yani Fransa'nın üzerine bakıldığı zaman çok fazla konu var. Bir numara zaten Döşan'ın son turnuvası olacağı açıklandı. Dünya Kupası sonrasında Döşan muhtemelen Fransa ve takımına ayrılacak ve hatta yerine Zidane'ın gelmesi bekleniyor. Onun için bir devre teslim olacak. Karışık bir takım, yani Mbappe, Tchouameni, Kamavinga milli takım alınmadı. Her ne kadar karışık olsa da yani ileri hatta bakıldığı zaman yani inanılmaz bir kadro var. Dembele, Mbappe, Olise, Cherki, yani Jumak'ta gayet iyi. Orta sahaya bakıldığı zaman ben Milan'da bu sene beğendim. Rabio, Zayemeri, Fenerbahçe'den tanıdığımız N'Golo Kante var. İnanılmaz bir orta saha ve hücum hattı var. Yani dediğim gibi Kamavinga bu rotasyona giren bir durum var. Evet, sakatlık probleminden de kaynaklı ama gerçekten onun yokluğunu çok hissettirmeyecek bir kadro. Hani zaten savunma hattı yani inanılmaz, tarihin en iyi savunma hatlarından biri. Kalede 3 tane iyi oyuncu, yani tartışmasız turnuvanın en büyük favorilerinden biri. Ama dediğim gibi bu takımı Döşan tarzıyla oynatabildiği sürece her zaman favori Fransa. Döşan kendi tarzını muhtemelen yansıtacak. Ondan sonrasında bakacağız gibi duruyor. Yani Senegal şöyle söyleyeyim, hücum hattında özellikle etkileyici oyuncular var. Yani bunun fildişi için söylediğim şey Senegal için de söyleyebilirim. Yani bireysel yetenek olarak yani İsmail Sarr, özellikle ben Komodo Assane Diao'nun altını çizmek istiyorum. Bu sene inanılmaz bir performans gösterdi. Santrafor konusunda yani biraz şanssızlar. Nicholas Jackson var. Hani her ne kadar Bayern Münih'de santrafor olsa da tanıdığımız bir oyuncu. Biraz mental olarak kendini maç içinde kaybedebiliyor. Orta saha merkezine baktığımız zaman yani üçlü oynadığını görüyoruz genelde. Sarr, Papier ve yani Kamara, Liman Endiaye biraz daha kanada atmak zorunda kalıyor. Evet'in de çok fazla merkezde oynadığını gördük ama yani bu bolluktan kanada gittiğini gördük. Mane'yi muhtemelen biraz daha 9 gibi koyacaklar. Çünkü hem Beşiller'le de hem Arap Ligi biraz daha tempolar düşük olduğu için Mane'yi biraz daha 9 gibi kullanacağını düşünüyorum. Yani savunma hattı da zaten muhtemelen Koulibaly'ler, Mamadou Sarr ve hatta sol bekte Jakobs'u da geleceğiniz gibi duruyor. Yani etkileyici bir takım. Üçüncülük için zaten net favori gibi duruyor. Irak'ta az önce söylediğim gibi yani belki daha görece ortalama bir grupta belki şansları olabilirdi ama yani bu üç tane devin karşısında, etkileyici takımın karşısında çok fazla şansları var gibi durmuyor. Onlar için bir tecrübe olacak diyebiliriz.
1: Peki bu gruba dair sıralaman nedir?
0: Burada ben Norveç'i bir düşünüyorum. Norveç'in lider biteceğini düşünüyorum. Fransa'nın iki olacağını düşünüyorum.
1: Fransa 2 diyorsun. 3 Senegal 4 Irak şeklinde o zaman.
0: Tabii ama o şaşmaz.
1: J grubuna baktığımızda aslında kamuoyunda hep Arjantin kolay bir gruba düştü diye yazılıyor ama ben aynı fikirde değilim. Yaşar Arjantin, Cezayir, Avusturya ve Ürdün. Ya burada sadece Ürdün kolay bir takım olarak görülebilir. Avusturya ve Cezayir yani çok iddialı takımlar. Bence Arjantin işi o kadar kolay değil. J grubu hakkında ne düşünürsün? Son şampiyon Arjantin'in grubu.
0: Ben burada Arjantin'in tek ve en büyük rakibinin kendileri olacağını düşünüyorum. Çünkü yani geçen son şampiyon olarak geliyorlar ve o açlık hala var mı? Yani en büyük soru işareti bence. Çünkü son Katar'daki turnuvada çok aç bir Arjantin vardı. Yani özellikle Suudi Arabistan'dan yedikleri o tokattan sonra Scaloni'nin de kadro içinde bazı değişikliklerinden sonra tabii ki yani Uli Alvarez'in biraz daha kadroya girmesi, Enzo Fernandez'in biraz daha forma şansı bulmasıyla beraber.
2: Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam edecek. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol. Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam ediyor.
0: çok daha aç, bütün rakiplerini sindiren bir Arjantin'den çok finale kadar finalde

0: Hani kadro kalitesinin de birebir bakıldığı zaman Arjantin Fransa'ya ben çok üstün bir takımdı ama Arjantin o isteğiyle biraz daha galibiyet aldı. O açlık, o isteç devam ettiği sürece bence Arjantin bu turnuvanın yine o en iyi kadarlarından biri. Ama bir doygunluk olursa ya da geçen turnuva biraz daha onlar yetmiş gibi durursa bir problem olacak gibi duruyor. Çünkü birinci turnuvada ana motivasyon Messi kupa kazandırmakta. Messi kupa kazandı ve Messi yaş olarak da hem Amerika Ligi'nin kalitesini düşünürsek artık takımın dümeninde o kadar çok fazla olacak gibi olabilecek gibi durmuyor. Messi'nin biraz daha kenarda olduğu noktada sorumluluğu kim alacak? Bence Lionel Gerez alabilir. O yetenek var. Ama onun da ne kadar istediğine göre değişir. Bu grubun 2 numaralı favorisi bence net Avusturya. Hani Avusturya'da son 2-3 senede birkaç maçla karşılaştık ve ne kadar etkili olduklarını gördük. Hani birinde zaten biz 6 attılar. Diğerinde Avrupa Şampiyonası biz onları yendik ama ne kadar zorlandığımızı hatırlıyoruz. Kadronun %80, %90 neredeyse Bundesliga temelli. Aynı ligden gelen oyuncular ve başlarında Rafael Gerken gibi bir hem Almanya Ligi'ni çok iyi tanıyan hem de bir geçişi çok iyi kurgulayan bir hoca var. Çok iyi, çok net bir geçiş takımı oluşturdu. Yani benim çok beğendiğim takımlardan biri. Hatta Dark Horse dedikleri detaylı var yani yabancıların. Süper olarak sıkıntı adaylarından biri. Ben Avusturya'ya bir numaralı Dark Horse'a da koyuyorum. Geçen turnuva bizimki gibi düşünüyorum onu. Hep Avrupa Şampiyonası sonları bir tecrübeydi. Asıl sınav dünya kupası olduğunu düşünüyordum. Hem Türkiye için hem Avusturya için. Hala aynı fikirdeyim. Bence asıl sınav onlar için bu sene başlıyor. Bu turnuva da başlıyor. Etkili bir oyuncuları var. Özellikle Weinwald'ı, Schneider, Baumgartner, yani Leipzig merkezine alıp direkt bir takımda kullanabiliyor. Yani Arnautovic onun da muhtemelen son turnuvası olacak gibi duruyor. Bergeric'le beraber oynayacaklar. Etkileyici, yani dediğim gibi Arjantin'deki açıları görmezsek ben turnuvayı grubu özür dilerim. Bir numarada bitirebileceklerini de düşünüyorum. Cezayir, yani Cezayir çok benim beğendiğim bir takım değil açıkçası. Biraz daha hani son zamanlarda şöyle bir şansları var. Genelde Cezayir'deki yüksek kaliteli oyuncuların Fransa milli takımın tercih ettiğini görürüz. Ki yani şu an Çelik'i de mesela onlardan biri. Ama Fransa milli takım futbolunun bu kadar şişmesinden kaynaklı, bu kadar rekabetin olmasından kaynaklı Cezayir çıkışlı birçok oyuncunun kendi milli takımını seçtiğini de gördük. Bence Amengüri bunlardan biri, Mahrez bunlardan biri ki Amengüri hatta 6 yaş kulüplerin hemen hemen hepsinde Fransa milli takımı denedi. A milli takımda Cezayir'i seçti. Ona göre Mahrez, Benasser, yani Hüseyin Avar, Fransa milli takımının şu anki jenerasyonun bir numara oyuncularından biri olabileceğini düşünüyordu. O da zamanla o kadro şişkinliğinden kaynaklı muhtemelen Cezayir'i seçti. Yani savunma hattını ben çok ekstra beğeniyorum. Yani Ait Nuri, Bensebaini, Talbay'ı yani inanılmaz oyuncular. Biraz kalede problemleri olsa da o ilk iki yarışında Arjantin ve Avusturya'ya çelme takabileceğini ama çok fazla oraya aday olabileceğini düşünmüyorum. Yani İzleyicilerine bakıldığı zaman da hani az önceki Irak gibi biraz tarihsiz bir durumda çıktığını söyleyebiliriz.
1: Peki şey grubu için sıralaman nedir?
0: Burada bu süreyi bir yazacağım. Arjantin 2, Cezayir 3 gibi duruyor.
1: Peki K grubuna geçelim. Messi'den Ronaldo'ya geçiyoruz. Portekiz nispeten daha kolay bir gruba düştü. Demokratik Kongo, Özbekistan ve Kolombiya gruptaki diğer takımlar. Portekiz'in gerçekten iyi bir kadrosu var ve Kolombiya ile birlikte başı çekiyorlar favorilik konusunda. Tabii diğer takımlar da kapalı kutu biraz aslında. Bu açıdan da bakmak lazım. K grubunu nasıl değerlendirirsin?
0: Yani Portekiz, yani isim bakıldığı zaman onlardan bir şey söyleyebilirim. Bir tane B sınıf oyuncu yok neredeyse ve ama özellikle orta sahalarına bakıldığı zaman hani João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes üçlüsü yani gerçekten korkutucu bir üçlü. Hani Bernardo Silva'yı buraya yazamıyoruz yani. Ya kanatta mı oynayacak ya bilmiyorum, orta sahadan birini kesip Bernardo mu oynayacak bilmiyorum ama yani bu 4 oyuncunun 3 oynamak zorunda, öyle düşünebiliriz. Yani bu takımın kim olursa olsun gerçeğiydi ve her zaman Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo oynama konusunda bir önceki Avrupa Şampiyonası gibi ya da Dünya Kupası'ndaki gibi verebilecek mi? Yoksa zaman zaman formayı kenar

0: da durmayı bir zaman zaman tercih edebilecek mi? Kritik konu aslında bu. Yani Portekiz hatta tek konu bu diyebiliriz. Çünkü yani Konsesal'ın bir tek formda geldiğini görmek lazım. Yani Gonçalar Ramos, Paris Saint-Germain rotasyonunda çok fazla yer almasa da yer aldığı maçlarda gerçekten skor yapan bir oyuncu. Yani savunma hattı zaten yani Diaz, Mendes, Cancelo'ya inanılmaz bir hattı var. Stoper konusunda biraz soru işaretleri var. Yani Diaz çok formda gelmiyor. Ama yanında Gonçalo Inácio'yla beraber bence etkileyici bir oyun sergileyebilir. Ki Nelson Semedo da bugün de son zamanlar gitse de Portekiz'in takımında çok fazla iş yapar. Kalede zaten yani hem Ozesa hem Diego Costa bence gayet iyiler. Özellikle çizgi kaleciliği konusunda çok iyiler ki Portekiz'de çizgi kaleciliği biraz daha iş götürür. Bu grupta tartışmamız bir numaralar. Bence grubu rahatlıkla 3'te 3 yıldır hatta bence muhtemelen. Birinci bitirecekler gibi duruyor. Kolombiya çok yetenekli ayakları var. Kesinlikle ama takım olma konusunda problem yaşadıklarını zaman zaman görürüz. Yani Luis Diaz bu Amesoy son turnuvası olacak. Aradan parantezi biraz daha Sporting'in kolektiflere geçmek istiyorum. Yani Gökçeleş'in yokluğunda onun yerine doldurması için geldi ve bence inanılmaz bir performans gösteriyor. İspanya'yı ikincilikten aldıkları oyuncu genelde fiyat aldılar ve yeni kendi Gökçeleş'i kendileri yarattılar diyebiliriz. Savunma konusunda tanıdık oyuncular var. Hani daha sonra Sanchez'i görüyoruz. Lukunu onlara alet tahmin olacaklar. Ve şu an için Portekiz'le beraber ilk iki yerleri garantiymiş gibi duruyor. Ama burada Özbekistan biraz belki problemler çıkartacak. Çünkü başlarında Fabio Cannavaro var. Ve Fabio Cannavaro bir proje üzerinde getirdiler. Çok fazla nasıl söyleyeyim söylemeye tabirle Wonder kitleniyor. Çok fazla gelecek üzerinde yeni olabilecek oyuncuları var. Ya zaten Samuro da bu sene kendini bizden biliyoruz. Bugün en iyi birkaç oyuncusundan biri. Son bence gayet iyi bir gelişim sergiledi ve artık biraz daha kendini göstermeye başladı. Ben Çaykur Rostoper Ali Kulov'u da çok beğeniyorum. Yani skor yapmayı bir şekilde başarabilen stoperlerden özür dilerim. İsim isim bakıldığı zaman burada çok fazla kendi liginde oynayan oyuncular var. Genelde Asya liginde oynayan oyuncular var ama burası bence Dünya Kupası'na giden birçok gözlemcinin özellikle izlemek istediği takımlardan biri olacak Özbekistan. Çünkü çok fazla bununla ilgili haber çıkıyor. Bir yapılanma içinde var. Alt yaş gruplarında başarılı takımları var. Onun için özellikle izlenmesi gereken milli takımlardan biri. Kongo'da Afrika'daki kontenjanla beraber buraya gelmiş buranın düzenli takımlarından biri. Bissa, Bakambu gibi çok yetkili santraforları var. Orta saha ve savunma hattı konusunda biraz problemler. Savunma hattı biraz yaş aldığı için problemli. Yani Masuaku, Wan-Bissaka, Tuanzebe gibi oyuncuları var. Premier Lig görmüş, Premier Lig tecrübesi olan oyuncular ama yavaş yavaş yaşlandıkları için o atletizmini kaybetmiş oyuncular. Ben yani üçüncülük konusunda Özbekistan'ın gerisinde görüyorum gözlerim Kongo'yu.
1: Üçüncü olarak Kongo'yu gerisinde yani ilerisinde mi gerisinde?
0: Özbekistan. Özbekistan 3 olabilir diyorum, evet.
1: Yani ama orada da tabii yeterli puan toplayamayan takımlardan birisi olması da çok olası en iyi
0: Tabii
1: üçüncüler
0: tabii.
1: tarafında. Orayı da tabii değerlendireceğiz, orayı da sayacağız ama son grubumuza geçelim. İngiltere, Hırvatistan, Gana, Panama. Yani Panama son katıldığı Dünya Kupası'nda yine aynı talihsizliği yaşamıştı. İngiltere ve Belçika ile aynı gruptaydı. Bu kez İngiltere, Hırvatistan'la aynı grupta. Ve Gana'da gerçekten Panama'ya oranla daha iyi bir takım olduğunu söyleyebiliriz. L grubunu nasıl değerlendiririz?
0: Yani İngiltere çok şey vaat eden, yani isim isim bakıldığı zaman ama oyun olarak o vaat ettikleri bir şekilde yerine getiremeyen bir milli takım. Yani ben Southgate'in biraz haksız olduğunu düşünüyorum. Çünkü elinde birbirinin benzeri çok fazla oyuncu var. Biraz Chelsea'ye de benzetiyorum aslında. Bir yaratıcı orta saha konusunda problem var. Hala o problem var ama hep ben şunu söylüyorum. İngilizler orta saha yaratma konusunda biraz problemler çıkarma konusunda. Bütün büyük takımların hep yaratıcı orta sahaları hep görece yabancı oyuncular olurdu. Ama bu sene o box to box'ı yani 8 numaralıyı çözmüş bir İngiltere var. Bunu hem Eric Anderson hem Eden Wilson üzerinde söyleyebiliriz. Çok iyi sezon geçirdiler. Morgan'ın sonra kez daha öyle. Hani zaten Declan Rice'ı söylemeye gerek bile. Bence hem 6 hem 8 konusunda şu an İngiliz oyuncuları arasında bir numara. Onun için ben İngiltere'nin bu seneki şansını biraz daha yüksek görüyorum. Yani 10 numara konusunda Bellingham Palmer ikilisinden biri tercih edip arkasına işte az önce sayın 3-4 oyuncudan ikisi konulduğu noktada biraz daha dengeli bir takım alabilir. Yani onun dışında zaten çok büyük eksikleri yok. Oyunu biraz daha geniş alanda biraz daha topu hızlı döndürebildikleri noktada bu orta saha oyuncularıyla beraber. Bu turnuvada başarılı olmaları içten bile değil. Savunma hattını çünkü gayet iyi bir şekilde kurabiliyorlar. Hırvatistan son Dünya Kupası'nda son Avrupa Şampiyonası'nda özür dilerim. Beni en büyük hayal kırıklığına uğratan takımlardan biri çünkü yani oynadığı maçların birçoğunu öne geçip son dakikalarda bir gollerle kaybettiler. Ve bu Hırvatistan tecrübesinde bir takıma hiç yakışmayan bir durumdu. Çünkü hani orta sahalarında çok etkileyici oyuncular var. Yani öne geçtiği maçları rakibi bir anda uyutup bağlayabilecekken biraz problem yaşadılar. Onlar da bir dönüşüm içinde yani Kroos, Modric muhtemelen son turnuvasını yaşayacak. Perisic muhtemelen son turnuvasını yaşayacak. Birçok yaşlı oyuncu varken aynı zamanda Sučić, hem Luka Sučić hem Petar Sučić, Baturina gibi ben gelecek vadeden etkileyici oyuncuları olduğunu düşünüyorum. Son turnuva demişler hani Kramaric benim çok sevdiğim oyunculardan biri muhtemelen onu da son kez göreceğiz. Ve bu devir teslimle beraber yeni bir Hırvatistan jenerasyonu göreceğiz. Bu Hırvatistan Yugoslavya döneminden beri sürekli Yugoslavya dağıldıktan sonra sürekli jenerasyon diyerek gelen yeni takımlardan. Bu konuda çok fazla problem yaşamıyorlar. Onun için bu devir teslimi nasıl geçirebilecekleri önemli. Geçirmek için bence gayet ideal bir gruptalar. Muhtemelen İngiltere'nin arkasında ikinci olacaklarını düşünüyorum. Ghana Afrika Dünya Kupası Afrika kalemelerinde şöyle söyleyeyim, az gol yiyip az gol atan takımlardan biri. İsim isim bakıldığı zaman en çok ön plana çıkan oyuncu tabii ki Antonio Semenyo. Son 2 senedir gerçekten inanılmaz bir performans sergiliyor ki Sıfır transferi gerçekleşti. Onun partneri Terskan hatta Inaki Williams bu sene çok fazla dönem sakatlandığını görüp ki çok fazla olmaz bu. Atletik Bilbao'da en çok oynayan oyunculardan biri. Onun haricinde bakıldığı zaman da hani savunmaları biraz daha derece 5000 ortalama takımlarından bir tanemeli tecrübü var. Onun Atizli gibi biraz daha bir dekalibe ekstradan söyleyebiliriz. Ama bu turnuvada çok fazla yerleyebileceklerini düşünmüyorum. Yani üçüncü olurlar ama en iyi üçüncü olarak girebilirler mi? Az önce Özbekistan'da söylediğimiz gibi o konuda söyleyeyim. Panama üzerine bakıldığı zaman da yani az önce söylediğim gibi çok talihsiz bir gruba denk geldiler. İsim isimde bakıldığı zaman yani belki burada biraz kendilerinin Mourinho var. Ki Mourinho yani biz tanımadan önce de Fransa'da Marsilya'da gerçekten etkileyici performans gösteriyordu. Ekstradan izlenebilir oyuncu olarak belki de konu önerebiliriz.
1: Peki yeniden kısa bir araya gideceğiz ama araya gitmeden önce şu üçüncüleri de seçmeni isteyeceğim Yaşar. Yani 8 üçüncü seçilecek, aslında ben sana takımları sayayım. Sen devam edemeyecek dörtlüyü bana söyle. Kore, Kanada, İskoçya, Paraguay, Ekvador, İsveç, İran, Suudi Arabistan, Senegal, Cezayir, Özbekistan ve Gana'dan hangi dörtlü devam edemez sence?
0: Yani muhtemelen zaten Ghana ve Özbekistan'a söylemiştik. Onun haricinde de Cezayir'i çok fazla tutuyorum bu turnuvada açıkçası. Yani onu söylemem gerek.
1: Cezayir, Özbekistan, Ghana. Bir devam edemeyecek takım daha olacak.
0: Bir dakika, tekrar alabilir miyim şu an?
1: Kalanlar Senegal, Suudi Arabistan, İran, İsveç, Ekvador, Paraguay, İskoçya, Kanada.
0: İran. Öte İran. Çünkü İran'ı Amerika'daki bir turnuvada bu kadar yüksek kazandıracaklarını düşünüyorum ben de.
1: Peki, kısa bir araya gidelim. Aranın ardından senin tahminlerine göre eşleşmeler ve final yolunda neler olacak birlikte bakalım. Artık son bölümdeyiz. Dünya Kupası özel programımızda Yaşar Kurt'la birlikte ve ağaç oluşmuş durumda Yaşar. İlk eşleşmeyle başlayalım. Tahminini alayım. Senin tahminlerine göre ağaç şu şekilde oldu. İlk eşleşmemiz Almanya-İskoçya.
0: Almanya-İskoçya. Almanya deriz burada.
1: Bir İskandinav eşleşmesi Norveç-İsveç. Güzel bir maç olur bu arada.
2: Güzel de gollü maç olur gibi.

0: ama Haaland olan kazanır orada bence ya, Norveç.
1: Meksika, Bosna Hersek.
0: Ya o da içimden çok Bosna Hersek geçiyor ama Bosna Hersek ya. Bence Meksika'da daha iyi kazanır.
1: Bu arada bir dinleyicimiz de demiş ki selam Göksel'i yayınlar sevgili Yaşar Kurt. Gerçekten futbol bilgine hayran kaldım. Tek tek bütün takımları saydın maşallah diyelim demiş Mehmet Bey.
0: Çok teşekkür ederim, sağ olsun.
1: Meksika Bosna Hersek ne demiştin?
0: Bosna.
1: Bosna. Hollanda Fas.
0: Bak, bu da çok yemek oluyor aslında. Burada ya hocadan hoca değişti. Ben Hollanda'ya daha yakın. Eski Fas hocası Wout Hoca ile beraber olsaydı belki Fas diyebilirdik ama Hollanda burada bence galip gelir.
1: Kolombiya Hırvatistan.
0: Kolombiya. Ben Hırvatistan'ın bu sene değişim içinde olduğunu ve Kolombiya'nın daha iyi takım olduğunu düşünüyorum.
1: İspanya Arjantin.
0: Gerçekten mi?
1: Evet.
0: İspanya Arjantin bu arada oynanılmamış finalissima. Yani hem Avrupa Şampiyonu hem Copa Amerika'nın sahibi. Ama İspanya muhtemelen burada garip gelir gibi.
1: Ve bir diğer tarafta milli takımımız Kanada ile eşleşmiş oluyor böylelikle.
0: Çok güzel, çok güzel, tertemiz. Hem Amerika'yı yendik, hem de Kanada'yı yendik.
1: Belçika, Kore.
0: Belçika. Bu arada Yüksel, Belçika Kore'den önce bizim bu hem Amerika hem Kanada'yı yenme durumumuza karşı bu tarihte ikinci defa olacak. Biz 2002'de de gittiğimizde hem Kore'yi hem Japonya'yı yenmiştik. Evet. Belki bu turnuvada da hem iki ev sahibini birden yenmiş oluruz.
1: Peki Belçika, Belçika Kore'ye ne diyorsun?
0: Belçika.
1: Turnuva ağacının diğer tarafına baktığımızda Portekiz, Paraguay.
0: Portekiz, Portekiz.
1: İsviçre, Ekvador.
0: Burada biraz daha İsviçre'ye yakın gördüm.
1: Amerika Birleşik Devletleri, Mısır.
0: Amerika bence burada Mısır'dan daha iyi takım.
1: Avusturya, Uruguay.
0: Avusturya.
1: İngiltere, Senegal.
0: İngiltere buradan Senegal'i geçer.
1: Çekya, Suudi Arabistan.
0: Çekya.
1: Fil dişi sahili, Fransa.
0: Fransa ile başka bir takım olsa fil dişi diyebilirim ama muhtemelen Fransa geçer. Talihsiz, ama zor maç olur.
1: Talihsiz bir eşleşme. Brezilya, Japonya.
0: Brezilya.
1: Yeni eşleşmeler bir sonraki turda Almanya, Norveç.
0: Ben Almanya'nın yarım adım daha önde olduğunu düşünüyorum burada.
1: Bosna Hersek, Hollanda.
0: Hollanda. Bosna buraya kadar. Teşekkürler.
1: Kolombiya, İspanya.
0: İspanya.
1: Türkiye, Belçika.
0: Gönül rahatlığıyla Türkiye diyorum. Bunu yani kendi milli takım olduğu için değil. Ben bence Belçika yenebilecek güçteyiz.
1: Kesinlikle aynı fikirdeyim. İsviçre, Portekiz.
0: Portekiz.
1: Avusturya, Amerika Birleşik Devletleri.
0: Avusturya.
1: Çekya, İngiltere.
0: İngiltere.
1: Brezilya, Fransa.
0: Brezilya.
1: Sürpriz diyorsun. Yani tarihi bir eşleşme aslında.
0: Kesinlikle ama yani ben Brezilya'nın bu seneki inancının çok daha farklı olduğunu düşünüyorum. O tane şeyde turnuvanın sonunda görürsün. İkinci turda falan edebilirler.
1: Çeyrek final eşleşmeleri bu tahminlere göre Almanya, Hollanda.
0: Almanya.
1: İspanya, Türkiye.
0: Bence çeyrek final çok iyi. Yani çeyrek finale ben okeyim. Evet. İspanya'yı bir üstüne taşırız.
1: Avusturya, Portekiz.
0: Portekiz. Ana Avusturya buraya kadar iyi geldi.
1: Portekiz'in de yani kurası şeker gibi gerçekten gidiyor. Brezilya, İngiltere.
0: Çok yani iki fiziksel takım diyebiliriz. Ama bitiricilik konusuyla yarım adım ben Brezilya derim yani.
1: Yarı finaller Almanya, İspanya.
0: Bu yanlış hatırlamıyorsa Avrupa Şampiyonası'nda revanşı olacak.
1: Evet.
0: Avrupa Şampiyonası'nda

0: Yani İspanya, Almanya'ya göre biraz daha iyi bir takım. Gene İspanya'yı oradan ön plana çıkartırım.
1: Brezilya, Portekiz.
0: Portekiz.
1: Üçüncülük mücadelesi Almanya, Brezilya.
0: Brezilya.
1: Final İspanya, Portekiz.
0: İspanya, Portekiz. Tokyo Aç. Portekiz.
1: Yani Cristiano Ronaldo herhalde bu tabloyu görse yani uyku uyuyamaz 20 gün falan.
0: Yani evet ama ben bu ağacı eğer ya olası ağaçta yani Brezilya'nın rakiplerini görünce yani Brezilya'ya acıdım. Hani İngiltere, Portekiz üst üste. Portekiz'in de kural sistemini biraz daha kolay yoldan geldiği için yani bilmiyorum bu şekilde olacağını düşünüyorum ama dediğim gibi yani ilk maçların oynanması grup mücadeleleri yani Allah korusun ama olası sakatlıklar vesaire birçok şey etkiler. Yani şöyle parantez açalım 2014 Dünya Kupası'nda hani ev sahibi Brezilya'nın Neymar'ın sakatlığından sonra kendini düşünürsek çok önemli olduğunu düşünüyorum ben sakatlıkları.
1: Ya tabii ki ya, ilk maçları hatırladığımızda son Dünya Kupası'nda bile Arjantin Suudi Arabistan mağlubiyetiyle başladı. Öyle bir Meksika maçına çıktı ki yani orada olacak bir beraberlik veya mağlubiyette Arjantin veda ediyordu. Sonrasında kazandı, şampiyonluğa kadar gitti.
0: Yani kesinlikle yani aynı senin dediğin gibi Suudi Arabistan mağlubiyeti var. Yani ufak beraberlikler, ufak mağlubiyetler yani turnuva ağacında o kadar yol değiştiriyor ki, o kadar yol farklılaştırıyor ki yani çok önemli atılan gollerin bile önemli olduğunu düşünüyorum ben de.
1: Benzer bir durumu hatırladığımızda Almanya, Japonya karşısında yaptığı hata, o geri dönüş, Almanya gruptan çıkamadı.
0: Aynen öyle, aynen öyle. Onun için dediğim gibi her bir golün oynayan her yenilen golün atılan golün bence de çok önemli değeri var.
1: Kesinlikle öyle. Tabii Dünya Kupası boyunca yayınlarımız an be an devam edecek ve programın da sonuna geliyoruz. Yaşar, ağzına sağlık, gerçekten harika bilgiler aktardın. Tüm gruplara, tüm takımlara dair tekrar teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.
0: Ben çok teşekkür ederim. Senin de ağzına sağlık.
1: Dünya Kupası heyecanı artık yavaş yavaş başlıyor. Yaşar Kurt'la da programlarımız sık sık olacak ve görüşmek üzere Yaşar. Teşekkürler.
0: Hoşça kal.
1: Yaşar Kurt'la birlikteydik. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, Dünya Kupası özel programımızda sizlerleydik ve birazdan içeriklerimiz sizinle olacak.
2: Göksel'in çağrısı araçla haber masası sona erdi.
3: Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gol herkese mutlu bayramlar diler. İyi bayramlar.
4: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap başlıyor.

0: Tam Anadolu'da bugün Giresun'dayız sevgili dinleyenler. Giresun'dan canlı yayındayız. Türkiye'nin en genç...
1: Giresun şarkısı olarak değil ya. Ne güzel bileyim. Karadeniz'in bir şarkısı.
0: Hayır işte tamam. Giresun'da sanki Doğu Anadolu'daymış gibi muamele yapmazsak.
1: Abi şimdi yola çıktım.
0: Tabii... Ya ona bile itiraz ediyorsun. Ona bile muhalefet yapıyorsun. İnanamıyorum sana.
1: Arkadaşlar Doğan Öncel'le yayınımız, pardon, mücadelemiz başladı. Sevgili Doğan Öncel'le haftalık salı günleri ızdırabımız, pardon, yayınımız başladı. Abi şimdi bu şarkıyı geçen hafta biliyorsun dinlettik. Çok hoşuma gidiyor. Bizim yörenin şarkıları çok güzel be. Hepsi güzel. Memleketimizin her bir köşesi ama
0: bağlı,
1: bu da
0: hemen,
1: güzel.
0: Hemen bağlı. Hemen oraya da bağlı.
1: Yollar da boş ya. İnsanlar İstanbul dışına çıktı ya. Tabii hava da hafif böyle güneşli, sabah böyle serinliği falan da var. Açtım müziği, bunu dinliyorum. Dedim bir hikaye çekeyim. Yayını birazdan bununla açacağız diyeyim dedim. Güzel bir yayın olacak. Fenerbahçe'den Fenerbahçelilere, Aziz Yıldırım'ın peşinde olduğu golcülerden özellikle birisi Mateta ile ilgili birkaç bilgi vereceğim. Onu söyleyeyim. Yalnız arabada gelirken bir de aklıma bir şey daha geldi abi. Düşünüyorum bazen. Bazen arada bir aklıma Galatasaray da geliyor.
0: İnanamadım. Beni şaşırttı bu.
1: Bunu anlatalım. Bunu bir soru olarak yayının başına koyalım, devam edelim. Ya abi, Galatasaray daha önce de 4 kere üst üste şampiyon oldu. Bunu başaran Fatih Terim hemen Avrupa'ya gitti. Önce Fiorentina. Kapısında yattı başkan ayrılma diye. Taraftar biliyorsun başkanın ofisini bastı. Sonra Milan yaptı. Okan Buruk da 4 sene üst üste şampiyon yaptı. Avrupa'dan talibi yok. Okan Buruk adeta ligin boynu büküğü gibi kaldı. Şunu anlamak istiyorum ben. Okan Buruk'la ilgili arada bir çıkan Roma istiyor, Milan istiyor, Real Madrid peşinde, Mourinho mu Okan Buruk mu tarzı haberlerin dışında elle tutulur ne var abi? Bu nasıl 4'te 4 şampiyonluk ya? Yani şu anda Okan Buruk ben de 4'te 4 yaptım, ben de Fatih Terim oldum diye düşünüyorsa yanılıyor. Sen de git bakalım bir Avrupa'ya. Soru şu: Okan Buruk'a neden Avrupa'dan herhangi bir elle tutulur? İlginç manşetler dışında teklif yok. Aha koy başını abi omuzuma. Nan nan nan.
0: Evet, tek derdimiz bu adlı yayınımıza devam ediyoruz. 10-11 yaptık saatleri ve sadece kendi sıkıntılarımız bitmiş de başkasının sıkıntıları ve problemleri üzerinden çözüm aramayacağız. Şöyle söylemek istiyorum. Senin derdin, senin sıkıntın, senin başkanın yok, senin teknik adamın yok.
1: Ya adamın, biz mutluyuz. Biz mutluyuz. Biz bak, ben dün
0: ben de senin sayende bak, Galatasaray savunucusu gibi
1: orada senle mücadelem başlıyor.
0: Böyle bir şey oldu.
1: Biz mutluyuz abi. Dün insanlar inanmadı. Ahmet yine hikaye yazıyor, yine masal anlatıyor dediler bana Twitter'da yorumda ama bunu yazdıktan sonra altına fotoğrafını koydum. Dün benim çok sevdiğim karşıda şey var Ümraniye'de. Böyle halı saha var üçlü, şeyin tam dibinde, nerede ya? Adı neydi ya? Futbol park. Onların sahibi Furkan var, tamam mı? Yıllardır tanışırız. İyi Galatasaraylıdır. Dedi Ahmet dedi, özledim seni dedi ya. Gel dedi, bir kendin pişir kendin yeci var dedi İdeal Tepe'de dedi. Davet ediyorum seni dedi. Ya ben de kıramadım, severim Furkan'ı. Gittim. Ama Galatasaraylı ya. Bak bana meğer kumpas hazırlamış.
0: Mangalı mı kıramadın, Furkan'ı mı
1: Furkan'ı kıramadım. Peki. Gittim.
0: Evet.
1: Şimdi müsaittim de atladım buradan, kalktım gittim abi, tamam mı? Şimdi Galatasaraylı arkadaşım yalnız Furkan. Şimdi Galatasaraylı ya, hemen kumpasa girmiş. Bana kumpas kurmuş. Yanında iki Galatasaraylı daha getirmiş. Neyse abi, kırmadık tabii, kalkmadık masadan. Oturduk sohbet ediyoruz. Bak masadaki futbolun %100'ü, masadaki muhabbetin %100'ü futbol, %80'i Fenerbahçe, biliyor musun? Ya dedim ki kardeşim, neden biz bu kadar Fenerbahçe'yi konuşuyoruz? 3 Galatasaraylı, bir tane Fenerbahçeli var burada. Neden dedim. Masadaki en geç çocuk ne dedi biliyor musun? En geç arkadaş Galatasaraylı. Onun arkadaşı. Onu tanıştık çocukla. Abi dedi, biliyor musun dedi. Ben de Galatasaraylıyım. Evet ama dedi. Twitter'ını açtı. Benim dedi takip ettiğim hesapların %80'i dedi Fenerbahçeli dedi. Fenerbahçe muhabirleri dedi. Ya dedim abi, siz rahatsız mısınız ya? Tamam. Tabii sohbet samimileşti. İlerledi. Neden dedim Fenerbahçe'yi konuşuyorsunuz? Neden Fenerbahçelileri takip ediyorsunuz? Çocuk cevap veremedi, genç arkadaş 22 yaşındaki. Ben onun yerine şu cevabı verdim. Her ne kadar genç olsan da Fenerbahçe'nin şaşalı yıllarını, Fenerbahçe'ye Kadıköy'de ezildiğin yılları görmemiş olsan da babadan gelen o genetik, o gen var ya dedim. Oradaki genler bu Fenerbahçe sakın başını kaldırmasın, başını bir kaldırırsa bir daha indirtemezsiniz diyor sana. O yüzden o korkuyla Fenerbahçe'yi sürekli konuşuyorsunuz dedim. Yani Günün finalini şöyle bağladık. Mason Greenwood'la dediler ki abi Fenerbahçe Mason

0: Greenwood'u alacak mı? Mason Greenwood çok önemli bir adam. İnşallah almazsınız. Yani Fenerbahçe'nin kuracağı kadro üzerine endişe. Fenerbahçe'nin işte son durumu nedir soruları sürekli. Ya 4 senedir üst üste şampiyonsun be kardeşim. Neden bu kadar çok Fenerbahçe'yi konuşuyorsun? Neden Galatasaraylı genç arkadaşım %80 Fenerbahçe muhabirlerini Twitter'da takip ediyorsun? Bana gösterdi. Bu da günün ikinci sorusu. Galatasaraylıların DNA'sındaki bu Galatasaray, şey Fenerbahçe endişesinin sebebi nedir abi? Masada canlı canlı yaşadım. Fotoğrafı da Twitter'ımda var. Facebook'umda var.
1: Şimdi cevap vereceğim.
0: Verme.
1: Diyeceksin ki sen verme, başkası versin. İkisine de cevap verebileceğim ayrıntılarım var. Yaşanmışlıklar var. Realist olarak yaklaşımlar var. Onu söyleyeyim ben sana. Bir kere Okan Buruk'un Avrupa'dan çağrılmama sebepleri arasında 4 seneki şampiyonluk Avrupa'ya bir teknik adamı götürmez. Fatih Terim gibi UEFA kupasını alırsın. Evet. Onun sonrasında derler ki Avrupa'da da
0: başarılı. Bravo. Galatasaray bu lobi ve bu kadroyla herkes şampiyon yapar. Cevat Hoca da şampiyon yaptı diyorsun.
1: Hamza
0: yani
1: Hoca
0: Okan Buruk
1: falan da dersin.
0: Yani Okan Buruk
1: hani
0: da
1: ayrı konu da.
0: Galatasaraylı arkadaşlar da anısını söylerler biliyor musunuz? Bizim Okan Buruk'a ihtiyacımız yok. Onun bize ihtiyacı var dediler. Bize hiçbir şey katmadı dediler.
1: Yani beğenip beğenmeme arasında gidip gelirler ayrı bir konu ama Fatih Hoca'nın Avrupa'ya gidişi UEFA kupasını almasından sonra onu söyleyelim ama diğer taraftan
0: teşekkür
1: da
0: ediyorum.
1: Kimin kimi takip etmesiyle alakalı hani
0: ben alttan melodi
1: ben
0: yapıyorum.
1: De Galatasaraylı olsam ben de Fenerbahçe'nin muhabirleri seyrederim yani muhalefet ve aynı zamanda rakibi takip etmek olmazsa zaten liderliği sürdüremez. Bu hayatın bir gerçeği. Sen de lider olduğunda Galatasaraylıları takip edeceksin. Diyeceksin ki ne yapıyorlar acaba?
0: Her yerden destek almasına rağmen, gittiği hiçbir kapı yüzüne kapanmamasına rağmen Galatasaray'ın bu yalnızlığının sebebi nedir anlamıyorum. Ortalık yangın yeri ama bu yangının bir ateşi Aziz Yıldırım, bir ateşi Hakan Safi. Ve kimse Galatasaray'ı konuşmuyor. Herkes Fenerbahçe'yi konuşuyor. Geçen gün Habertürk'ü açtım. Akşam 8'de ana haber bülteni. Fenerbahçe Kongresi konuşuluyor abi. Ve dün Aziz Yıldırım TRT Spor'da ne dedi? Fenerbahçe'nin Türkiye ihtiyacı var dedi. Eğer ben başkan olurum hakkımızı yerlerse dedi. Hoş olmayan şeyler olur gibi bir şey söyledi.
1: Valla tarihinde ne kadar oldu bilmiyorum ama galiba en fazla iki kere olmuştur. Bir tane başkan adayıyla çıktı Galatasaray. Aile arasında düğün gibi kendi başkanını seçtiği 1780 oyla. Onun sonrası güven tazeledi bitirdi zaten. Hiç gerek yoktu ki sen aşiret düğünü gibi şu an düğün yapmaya çalışıyorsun. Başkanım kim olacak? Gelin almalar bilmem neler falan. Konvoylar.
0: Fenerbahçe. Burada umut bitmez. Burada hayat bitmez. Burası Fenerbahçe.
1: Umutsuzluk yoktur. Umutsuz insan vardır zaten.
0: Umutsuz insan da yok abi. Biz mutluyuz abi. Biz umutluyuz. Fenerbahçeliler hayata farklı bakar. Fenerbahçeliler Fenerbahçe varsa şükreder. Başarılar da gelmeli elbet ve gelecek. Sebeplerini Aziz Bey de gelse, Hakan Bey de gelse bence çözecek. Bu iki başkan adayı da hangisi seçilirse seçilsin ne Ali Koç'un ne Saadettin Saran'ın yaptığı hataları bence yapmayacaklar.
1: Saadettin Saran dönemiyle ilgili bir senelik bu görev alma süresinde artıları eksileri deyince akılda kalan neler var? Bir senede ne düzelebilirdi de mesela önümüzdeki referans var. İçin söylüyorum. Bir senelik bir başkanlık Aziz Bey'e ya da Hakan Bey'e ne kazandırabilir?
0: Saadettin Bey'le ilgili sorunu cevaplayayım abi. İki tane artısı var. Ali Koç döneminin bitirilebileceğini ve bir değişimin olabileceğini gösterdi. Ama orada kaldı, ileriye gidemedi. İki, Gendüzi'yi yetiştirdi, Süper Kupa'yı aldı. Onun dışında bütün Fenerbahçe kariyeri maalesef ki bunlar da önemli detaylar özellikle kupa ama eksilerle dolu Saadettin Bey'in. Aziz Bey ile Hakan Bey'in çok fazla stattan emlak alımına ona buna projesi var. Ama en büyük projeleri öncelikli olarak bu sene diğerlerini sona başlatacaklarını zaten söylüyorlar. Şampiyonluk. Ve Fenerbahçe bu sene şampiyon olacak. Biz geçtiğimiz sezon bile bu Tedesco ve Devin Özek sarmalından erken kurtulabilsek şampiyonduk.
1: Büyük konuşmanın çok zararları var da şöyle diyorum mesela
0: ya,
1: bu sene
0: bilmedim.
1: Şampiyon olabilmek için bütün dersleri aldık. Onun sonrasında gerekli olan her şeyi yapacağımıza inanıyorum gibi böyle kesin olmayan bir konuşma mı yapsan acaba?
0: Fenerbahçe seneye şampiyon olacak.
1: Israrcı.
0: Bugün bile peki. Bak bu sezon bile birçok Galatasaraylı arkadaşla oturduğumuzda sohbet ettiğimizde aynı şeyi söylüyorlar. Biz bu sene çok endişeliydik. Ama Fenerbahçe sayesinde şampiyon olduk. Tabii ki Fenerbahçe sayesinde derken Galatasaray kendi mücadelesiyle oldu. Fenerbahçe'nin saçmalıklarını

0: değerlendirdi. Ayrı bir şey, lafım yok. Ama Fenerbahçe Tedesco'dan erken kurtulsa, Galatasaray'ın bu kadar puan kaybettiği bir sezonda bu şampiyonluğu çok da zor olmayacak şekilde alırdı. Saadettin Bey maalesef irade gösteremedi. Bir türlü Tedesco'yu gönderemedi. Yani Tedesco'yu Ali Koç getirdi, Ali Koç'un hocasını kovdum dememek için mi gönderemedi? Ne yaptı bilmiyorum ama gönderemedi. Buradan şimdi bir şey anlatacağım.
1: Bak, finansal fair play ile alakalıydı bence.
0: Baba, o zaman niye başkan oldunuz ya? O zaman niye Kante'ye 40 milyon 50 milyon verdiniz?
1: Kante'ye almak zorunda kalmış olabilir misin?
0: Niye almak zorunda kaldın abi? Sen gittin peşine falan filan. Girmeyelim oralara. Şunu söyleyeceğim. Şimdi Lukman'la alakalı bir süreç oldu değil mi? Bak buradan ilk defa anlatıyorum. Şimdi Sayın Ömer Topbaş geçen gün bir yerde anlatmış. Demiş ki ya demiş, Lukman'ı biz teminat mektubunu versek bile Atletico Madrid bize vermeyecekti. Hı hı. Tamam mı? Şu şapkayı bir çıkarayım abi, terledim ben ya. Baba bu nedir baba ya? Atina'dan daha sıcak ya bu. Hakikaten.
1: Oraya daha gelmedim. Ya bekle, daha Atina'ya gireceğiz.
0: Atina'ya gireceğiz ya. Da. Demiş ki Sayın Ömer Topbaş bir yerde birkaç gün önce, Lukman'ı biz teminat mektubunu verseydik bile bize vermeyeceklerdi.
1: Evet.
0: Neden? Şöyle anlatmış Ömer Bey. Atletico Madrid oyuncuyu özellikle Atalanta oyuncuyu özellikle Atletico Madrid'e verdi. Çünkü kendi oyuncularına, bakın bizim verdiğimiz oyuncu Atletico Madrid'e gitti, oradan da Real Madrid'e, Barcelona'ya gidecek. Hani onu umuyorlar. Bunu göstermek için oyuncularına ve alacakları oyunculara bunu anlatabilmek için.
1: Bir rota belirlenmiş oyuncu için diyorsun.
0: Demiş. Vallahi bana Ömer Bey'in, Sayın Ömer Topbaş'ın bu anlatımı çok mantıklı gelmedi. Lukman sana gelmek istiyor. Adamlarla iki gün önce anlaşmışsın. Adamlar bir anda işte Atletico Madrid falan o sebepten bu sebepten çıkarmış olabilir. Oyuncu sana gelmek istiyor.
1: Evet.
0: Sıdıki'yi aldırtma devine. 20-22 milyon euro verdirtme. O uçağa bindirip Fransa'ya girip tekrar Atalanta'ya gelmesine izin verme. Atalanta'da, İtalya'da kalmasını sağla. Yöneticilik yapın. O Lukman'ı alın gelin. Böyle bir bahane var mı ya? Zaten bize vermeyeceklerdi. Ya sana vermeyecek olan adam seninle masaya oturur mu? Bunlar hep bahane bahane. Ayrıca yine Sayın Ömer Topbaş'ın Tedesco'nun ve Devin Özey'in Fenerbahçe'de uzun süre kalmasında da payı var. Özellikle Tedesco'nun arkasında Ömer Topbaş durdu. Ertan Torunoğulları da değil. Dolayısıyla bunlar hep bana göre hikaye abi. Şimdi Sayın Hakan Safi'nin yönetiminde Ömer Topbaş seçilirlerse umarım bu hataları yapmazlar.
1: Hakan Bey'in yönetim kurulu biraz Aziz Bey'e karşı güçsüz gibi mi gözüküyor?
0: Yok. Mesela Hakan Bey'in maddi olarak dersen para zaten ben vereceğim diyor. Onun dışında Hakan Bey'in kurduğu yönetim de kongrede çok oy toplayabilecek insanlardan oluşuyor. Yani iki tarafında artılar eksileri var. Artılar eksiler birbirlerini bence dengeliyor abi.
1: Şu an hala da diyemezsin ki biraz ön plana çıktı, kesin kazanır gibi düşünülen bir başkan adayı yok.
0: Yo, bak söyleyeyim sana şimdi. Dünkü yayınımdan, dünkü kendi YouTube'daki yayınımdan itibaren bir şeyleri daha net anlatmaya başladım. Bugüne kadar hep sordular kim önde kim değil, ne diyorsun diye. Hep biraz ortadan konuştum taşlar yerine otursun diye. Taşlar bir tık yerine oturdu. Aziz Yıldırım birkaç puan önde. Bunu çevremden, gruplardan. Hep bu işte yoruluyoruz günlerdir. Hissediyorum, görüyorum. Ama
1: bunda nedenlerden bir tanesi acaba vaatlerin tam olarak sahaya yansıtılmaması mı?
0: Hayır hayır, şöyle abi.
1: Yani teknik adamın belirlenmemesi, ondan sonra bir futbolcu, mesela Hakan Bey bir futbolcu açıklasa Aziz Bey hemen arkasından hamlesini yapar mı?
0: Bir kere Hakan Bey'in en büyük kozu görüştüğü oyuncular. Mesela Leao'yu yalanlandı ya, Leao'yu yalanlamadı Hakan Bey. Bitti şeklinde çıkan organize haberleri yalanladı. Leao var. Mason Greenwood'un peşinde. Çok büyük bir golcünün peşinde. Hani böyle 60-70
1: milyon. Bunları ben ama, Hasan Arat döneminde Beşiktaş'ta çok gördüm
0: gördüğün
1: ya.
0: Gördüğün zaman Aziz Yıldırım'ın yok mu transferi diye sorular gelecek şimdi.
1: Şimdi tabii ki
0: Aziz
1: gelecek.
0: Yıldırım
1: onlar
0: tarafında da
1: zaten.
0: Mateta var. Dünkü yayınımda anlattım. Mateta var. Kola Muani var. Öte yandan Söllot var. Şimdi bak sorun havada kalıyor abi. Dedin ki kim önde, artık belirlenmedim. Bak oraya geliyorum, onu anlatayım.
1: Onun cevabını aldık zaten.
0: Vermedim.
1: Aziz Bey önde bir tık dedin.
0: Ama bak orada Hakan Safi tarafını falan anlatacağım. Şunu bir anlatayım, senin kafanda da netleşecek abi. Şimdi Hakan Safi tarafı şunu kabul ediyor. Biz diyor geride başladık. Neden? Aziz Yıldırım bu kulübü son şampiyon yapan adam mı? Aziz Yıldırım'dan beri bu kulüp şampiyon olamadı. Geçen de geldi seçmediniz. Bu sefer seçin baskısı kongrenin üstünde var mı? Kongrede de ciddi şekilde Aziz Yıldırım'ı istemeyenler bile Ya adam zaten yaşlandı. Son şampiyonluğu da bu adamla yaşadık. Zaten bu seçim bir yıllık. Bir şans verelim, görelim. Sonuçta hepimiz Fenerbahçeliyiz düşüncesi var mı? Var. Biz bunları görüyoruz, tespit ediyoruz. Ama Hakan Safi tarafı diyor ki biz evet bu sebeplerden geride başladık. Ama diyor kafa kafaya geldik. Ve Hakan Safi tarafı şunu söylüyor üstüne. Oradan buraya bu süreci kafa kafaya, aşağı yukarı kafa kafaya getirmişken biz ve daha hiçbir futbolcu transferini açıklamamışken, söylemlerimize yeni başlamışken bir hafta içinde öne de geçeceğiz diyorlar. Cuma gününden itibaren seçime bir hafta kalacak sevgili abim, bayram dönüşü cumadan itibaren. Cuma da bayram değil mi? Perşembe, cuma. Cumadan itibaren bir hafta kala açıklayacakları bir iki oyuncuyla beraber protokolleri böyle gösterecek Hakan Safi. Artık orada da öne geçeceğiz diyorlar.
2: Cumartesi de bayram.
0: Tamam. Hakan Safi'nin bir avantajı da az önce söylediğim cümlemde vardı. Yönetim kurulu maddi olarak güçlü değil gibi görünse de, ki maddi kısmını ben halledeceğim diyor. Adam söylüyor bunu yani. Yönetim kurulu oy potansiyeli olan insanlardan kurulu. Tüm bunlarla beraber biz kazanacağız, öne geçeceğiz diyorlar. Fakat bir, Hakan Safi'nin en büyük kozu ne? Oyuncu transferi. Aziz Yıldırım da çok büyük oyuncularla ilgileniyor. Özellikle Mateta. Bak Mateta olursa var ya, sana bir şey söyleyeyim mi? Mateta var ya, bu ligin içinden geçer. Çatır çatır gol atar. Fransız oyuncu, milli takıma da seçildi Crystal Palace'ta, ama bu adamı getirmek çok zor. Mateta'yı biliyorsun. Ya bu lig için muazzam bir adam. Bir de başkanın, Aziz Başkan'ın şöyle bir hedefi var. Hani burada Hakan Safi'nin kozlarını elinden alır bu transferlerle. Bunu anlatıyorum. Mesela Mateta ve Sörloth istemiyor Aziz Yıldırım. Atıyorum Vedat Muriç ve Sörloth istemiyor. Vedat Muriç ve Vlahovic istemiyor. O bahsettiği iki golcü var ya. Bir tanesi Sov tarzı Kolo Muani. Yani iki golcü alacağım diyor ya. Bir tanesini Kolo Muani yapacak Kanada. Sov gibi gelen. Bir tanesini işte Webo, Emenike gibi yapacak. Mateta gibi. Ki ikisi de Fransız bunların. Kolo Muani ve biliyorsun Fransız oyuncular Türkiye Ligi'nde Fransa'dan gelen oyuncular daha da çok başarılı olabiliyorlar. Şimdi bununla bir topluyorum. Aziz Yıldırım birkaç puan önde. Yarın bu değişebilir. Daha da fark açabilir. Geriye de düşebilir. Eğer seçimi Hakan Safi kazanamazsa, ki kazanabilir. Diyelim ki kazanamadı. Bu bölümle ilgili son özetim abi. Camia Hakan Safi'ye şu mesajı vermiş olacak. Hakan Safi kaybetse bile çok ciddi oy alacak abi. O zaman ama Hakan Safi'ye kongre, camia şu mesajı vermiş olacak. Hakan Bey sen gençsin. Heyecanın var. Paran var. Network'ün ilişkilerin de kuvvetli. Ankara, Riva. Onları detaylı da anlatabilirim. Ama Aziz Bey artık yaşlandı. Bizi son şampiyonda o yaptı. 2018'de onunla güzel vedalaşamadık. Biz onunla güzel vedalaşmak istiyoruz. Onunla yeniden şampiyonlukları daha garanti görüyoruz. Hani garanti derken sana göre garanti görüyoruz. Seni de bir gün mutlaka başkan yapacağız. Çok uzak olmayan bir zamanda demiş olacak kongre Hakan Safi'ye. Hakan Safi kaybederse ve ciddi oy alacak Hakan Safi, göreceksin. Ve bence 8 Haziran pazartesi günü Aziz Bey de kazansa, ki şu anda önde görüyorum Hakan Bey de, Fenerbahçe bir ve bütün Fenerbahçe olarak devam edecek. Çünkü bu seçim bir yıllık. Ve göreceksin Hakan Bey kaybetse bile sponsorluklarla vesaireyle Fenerbahçe'nin yanında olmaya devam edecek. Çünkü Hakan Bey'in gençliği var. Önünde yıllar var. Ve camiada seviliyor. Şimdi Galatasaray medyası Hakan Safi üzerinden bir süreç işletmeye çalıştı.
1: Sonuçta 4 yıllık bir başkanlık seçiminde sadece başarılı olursa Aziz Bey'le devam edilebilir. Ama başarısız olursa en az 3 adayla falan devam edilir.
0: Hakan Safi
1: üzerinden. Ali Bey tekrar geri dönebilir. Mehmet Ali Aydınlar tekrar piyasaya çıkabilir. Onun sonrasında Hakan Bey tekrar yarışa girebilir. Bu sadece 3 tane kesin gibi gözüken isim.
0: Ona da cevap vereceğim abi. Hakan Safi üzerinden Galatasaray medyası bir ara çok sert bir süreç yürüttü. Yok o sponsorluk, yok Kerem, yok şu, yok bu. Hakan Safi Galatasaray tarafına rahatsızlık veren bir adam. Ankara ilişkileri kuvvetli. Riva ilişkileri kuvvetli. Fenerbahçe'ye her türlü maddi desteği verebilecek. Ya Fenerbahçe'ye vereceğim paranın haddi hesabı sınırı yok diyen bir adam. Çok sıkı Fenerli. Ben mesela son 5-6 yıldır yönetici kongresi zannediyordum. 1998'den beri Hakan Safi kongresiymiş. Yani Aziz Yıldırım kazanır Sabile. Hakan Safi desteğini vermeye, Fenerbahçe'nin geleceği için Fenerbahçe kongresinin camiasının kafasında önemli bir figür olarak kalmaya devam eder. Fenerbahçe bir ve bütün olarak devam eder. Mesela Aziz Yıldırım kazandı. Senin soruna geleyim abi. Şampiyon oldu, ki şampiyon olacak bence Fenerbahçe. Aziz Yıldırım'ı da camia bırakmaz, 3 yıl daha devam et der. Ya Aziz Yıldırım'a da yaşlı diyorsunuz, Dursun Özbek'ten genç. Ben geçen Aziz Yıldırım'ın yanına yaklaştım yıllar sonra ilk defa. Hani o bir Fener gecesi var ya, böyle ağzımı kapatarak konuştu falan. Bak sana yemin ediyorum, Aziz Yıldırım'da bir enerji var abi. Bak abartmıyorum abi. Yanına yanaştığında, bazı insanlar özeldir abi. hakikaten enerjisi mi

Yıldırım'ı yüksek derler ya, yani lider bir adam. Abi Aziz Yıldırım'ın yanına bir yaklaştım, o enerji bana bir geçti. Sürekli bir şey anlatma ihtiyacı duyuyorum. Onu dinlemeye çalışıyorum böyle. En son Barış Göktürk var yanımda. Şimdi masadayız. Toplantı başlayacak, organizasyon. İnsanlar da tabii sırayla ilgili fotoğraf çektiriyorlar. O kadar uzun o heyecanla Aziz Yıldırım'ın enerjisinden kopamayarak orada bulundum ki Barış Göktürk böyle yaptı. Ya Ahmetçim dedi. Bak dedi, hanımefendiler geldi, fotoğraf çektirecekler. Git artık dedi, tamam mı?

0: Git dedi ya, git dedi ya Barış Göktürk. Git dedi, fotoğraf çektirecek hanımefendiler dedi.
1: Ahmet yeter tamam, artık dedim. Lafını ben zaten çok duyuyorum. Mesajlardan da buradan görüyorum. Ahmet yeter
0: başını,
1: artık diye.
0: Başını omuzuma.
1: Ya şimdi bir senelik bir yarışın beraberinde getirdiği artıları ve sancıları da var tabii. Bu güzel bir dönem ama sıklıkla yaşanan bir dönem olduğu için zaten sıkıntı. 24 bin kişilik bir katılım beklediğimi söyledim.
0: 24-25 bin olacak.
1: Evet, 24-25 bin civarında.
0: Bu seçimde de olacak o kadar. 27 bin de olabilir.
1: Evet, yani okulların da 26'sında 27'sinde kapanıyor olmasından kaynaklı olarak da erken tatile çıkma durumu da yok. Yani elbette gidenler gider ama bu hafta sonunu öyle veya böyle şimdiden planlamaya başlayan birçok arkadaş gördüm ben. Etrafımda Fenerbahçe Kongre üyesi. O yüzden inşallah güzel bir katılım olur. Az katılım olursa Aziz Bey kazanır. Katılıma gelmeme sebepleri Aziz Bey'e oy vermemek için gelmeyenler olur. Onu da söyleyeyim. Katılır mısın buna?
0: Özür dilerim abi. Biraz onu
1: katılıma gelmeyenler Aziz Bey'e oy vermemek için gelmezler.
0: Doğru, ben zaten Aziz Bey'e oy vermek istemiyorum. Bu seçimde de Ali Koç yok diyen, Ali Koççu olan insanlar var ama onları da seçime getirmeye çalışıyor.
1: Ali Koççu olmasına gerek yok. Aziz Bey'ci olmak istemiyorum diye
0: tamam,
1: düşünenler.
0: Aziz Bey'ci olmak istemiyorum diyen İlla, insanların bak, gelip Aziz... Hakan Safi'ye oy vermesi gerekmiyor
1: Hayır,
0: mantık olarak.
1: Şey olarak söylüyorum. Yani Hakan Bey'e de güvenmiyordur ama Aziz Bey de gelsin istemiyordur. Anladın mı? Ben mesela Hakan Bey'le ilgili olarak tanımıyorum ama çevremde senden hatta İrfan 25'ten, Ahmet Ercanlar'dan evet çevresinde görev aldığı işte Yusuf Kenan Çalık'tan falan herkesten duyduğum kadarıyla aslında öyle yumuşak bir tarafı yok. Güçsüz gibi gözüküyormuş bir durumu var. Ben bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum. Sen Fenerbahçeli olduğun için yapabileceklerini, vaatlerini, her şeyi daha yakından takip ediyorsun. Ben bir spor sever olarak Aziz Bey'in gücünün yanında Hakan Bey biraz cılız kalır diye düşünürüm. Hakan Bey'in o yüzden ön plana çıkabilmesi için işte daha net oynaması gerektiğini düşünürüm. Bak, ben Fenerbahçeli olmadığım için bunları anladım, söylüyorum. Anladın mı?
0: Fenerbahçe'de de böyle düşünenler var. Bak, haksızlık etmeyin.
1: Şimdi ben hatta ben şöyle düşünürüm. Acaba bu Hakan Bey bendeki Hasan Arat dönemi gibi olabilir mi? Yaparım, ederim ya, deyip de abicim, benim anahtarlarım var. 24 ülkeye girerim. Maldivini bende.
0: Beni böyle konuşturma.
1: Bak hayır, bunu
0: ama
1: söylüyorum.
0: Hasan Arat,
1: biraz gerçekçi
0: bak,
1: olalım diye
0: Hasan
1: söylüyorum.
0: Hasan Arat Hakan Safi'nin 10 parmağından en küçüğü hangisi? Başkan olarak diyorum sana, güç olarak en küçük parmağı bile olamaz.
1: Bunu o zaman anlatamadığını
0: düşünüyorum. Bak, Hakan
1: ben.
0: Safi bugün Fenerbahçe'nin başkanı olamayacak. Aziz Yıldırım olacak. Ama diyelim, ama Hakan Safi 4 ya da 5 yıl sonra en geç Fenerbahçe'nin başkanı olacak. O süreye kadar da seçilmese bile Aziz Yıldırım'ı yalnız bırakmayacak. Bu seçim stratejisinde dün biraz Aziz Yıldırım'a salvolar yapmış olabilir. Seçimde olur böyle şeyler, politika. Bırakmayacak. Hakan Safi Fenerbahçe'nin bir gün, çok yakın bir günde başkanı olacak. Hı hı. Ve Hakan Safi'nin Ankara ilişkilerini, Hakan Safi'nin Riva ilişkilerini göreceksiniz. Tanımıyorsunuz. Fenerbahçeliler arasında da tanımayanlar var. Ben biliyorum bazı olaylarını. Çok güçlü. Adamı sadece bir böyle para kasası olarak görüyor insanlar. İşte Hasan Arat gibi falan. Alakası yok abi. Hasan Arat'ın, affedersin yani, şimdi Hasan Arat'ı konuşmak istemiyorum. Sen verdin diye konuşuyorum. Hasan Arat'ın kurduğu hangi işte bir şirketsel yapı, hangi güç, ne var abi? Hasan Arat'ın günahını Hakan Safi üzerinden Beşiktaşlı olarak neden çıkarmak istiyorsunuz? Bey, Fenerbahçe'de de bir Hasan Arat görmek neden istiyorsunuz? Kendinizi rahatlatmak mı istiyorsunuz?
1: Sakin.
0: Kendinizi rahatlatmak mı istiyorsunuz?
1: Ne Hasan alakası
0: Arat'la,
1: var şimdi?
0: Hasan Arat'la Hakan Safi'nin ne alakası var? Ya Hasan Arat Hakan Safi'nin 10 parmağından bir tanesi olamaz. Hasan Arat başkan seçildiği gün, seçilmeden önce benim tweetim var. Yapmayın Beşiktaşlılar, zannettiğiniz gibi değil diye.
1: Bu senin duymuş olduğun endişeden kaynaklı sinirim, biliyorsun değil mi?
0: Ayıp.
1: İnşallah
0: ya,
1: böyle bir dönem
0: Hasan
1: olmaz
0: Arat'la
1: diye.
0: Hasan Arat'la Hakan Safi'yi yan yana getirmek Hakan Safi'ye değil Fenerbahçe'ye hakaret. Hasan Arat'ı davul zurna ile getirdiniz. Teneke çalarak gönderdiniz. Hakan Safi başkan seçilmese de bu camianın zihninde kalmaya, bu camianın gönlünde kalmaya devam edecek. Fenerbahçe'nin bir değeridir. Ve Aziz Yıldırım'ı yalnız bırakmayacak, göreceksiniz. Aziz Yıldırım da Hakan Safi'nin gücünü bildiği için davet etti. Aziz Yıldırım da Hakan Safi'nin gücünü biliyor. Ama büyük ihtimalle bu seçimi Aziz Yıldırım kazanacak. Bak, söylüyorum artık. Büyük ihtimalle bu seçim Aziz Yıldırım kazanacak. Hakan Safi yaptıklarıyla, verdiği enerjiyle kafalarda yer etti. Çok ciddi oy alacak. Belki bir sürpriz atıp kazanabilir. Anlatabiliyor muyum? Hakan Safi de Fenerbahçe'nin çok yakın gelecekteki başkanıdır. Fenerbahçe ne Aziz Yıldırım'ı yedirir, ne Hakan Safi'yi yedirir. Hiçbirinize de Hasan Arat'la Hakan Safi'yi yan yana koydurtmaz abi. Hasan Arat'tan ne kadar çok nefret etmişsiniz ki sürekli Hasan Arat gibi mi olacak diyerek kendinizi rahatlatmaya çalışıyorsunuz ya. Fenerbahçe

0: Fenerbahçe'den Hasan şey Arat'lar çıkmaz
1: sen,
0: abi.
1: Sen benim konuşmamı bütün Beşiktaş camiasına nasıl yıkabiliyorsun? Benim, ben onu anlamadım
0: bak,
1: yani.
0: Fenerbahçe'den hani, Hasan hani, Arat'lar
1: şey
0: çıkmaz.
1: Ben de bağırabiliyorum. Benim de ses tonum çok yükselebiliyor. Evet. O yüzden bir sıkıntım yok yani. Hani desibel anlamında söylersen. Yo,
0: sen zaten
1: sabaha kadar yarışırım.
0: Sen zaten desibelli konuşuyorsun abi.
1: Hayır, ben bir de şeyi söyleyeceğim. İkimiz sakin bir dakika, bir sakin. Burak Elmas gibi mi örnek vereyim? Kısa dönem başkan örneğini veriyorum ben ya. Bir senelik başkanlık yapacaklar diye söylüyorum ben. Sen istediğin yere çekip de konuyu bir şekilde parlatıp onun sonrasında reyting peşinde koşacaksın diye benim üzerime gelme Ahmet falan diye böyle devam edermişim.
0: Aha koy başını başını omuzuna.
1: Bir an şey zannettik. Kapışacaklar bunlar falan zannettik. Ya onu yapmam da. Sen var ya acayip endişe duydun biliyor musun? Evet. Ya olursa diye bir endişe duydun demin. Hasan Arat örneğini verdiğimde. Bir an dedin ki ya Allah korusun ya, dedin. Ya dedin gerçekten olursa. Abi, Beşiktaş, o endişeden öyle bak, bir git. Burak Elmas diyeyim hadi. Ya, hadi Burak kısa. Hadi Saadettin Saran diyeyim bir senelik örneğini.
0: Beşiktaşlı kardeşlerimi kırmak isteyen bir adam olmadığını
1: ya
0: biliyorsun.
1: Ya bak Hakan Bey'in tavrı ne biliyor musun? Ama, Yusuf Kenan Çal'a aşkına şunu söyle bak. Lütfen şunu söyle. Bak bir dakika dur. Dinlemek istemediğin için sen konuşuyorsun zaten.
0: Ama soruyorsun kendi sen, cevap veriyorsun.
1: Sen bak mesela sen,
0: boşuna
1: kaç kişi,
0: tweet atmamışsın.
1: Kaç
0: Doğan, kişi? Doğan Öncel'le Salı günü haftalık mücadelen başlıyor diye boşuna paylaşım yapmamışsın. Ya,
1: seninle mücadele edemeyen insanlar o kadar alışmışsın ki edeni görünce biraz sıkıntı duyuyorsun.
0: Ben seninle daha da mücadele ederim de sana saygım aşırı olduğu
1: benim
0: için.
1: Benim de sana saygım olduğu için bakma ben de frenliyorum kendimi Ahmet. Bak Salah'a ihtiyaç duyarsak alırız. İsteseydim
0: mesela
1: Osimhen'i alırdım.
0: Mesela Cihan'ı mesela bak, yan odada duruyor. Sen benim, Cihan'ı nasıl burada dümdüz ediyorum? Sen edemem abi.
1: Benim duydun mu?
0: Ederim de edemem.
1: Duydun mu?
0: Salah dedin.
1: Salah'a ihtiyaç duyarsak alırız. Osimhen'i isteseydim alırdım. Alırdı. Söylemleri.
0: Alıyordu.
1: Bak,
0: alıyordu ya.
1: Abi alıyor bak bunlar söylenmez. Alıyor duysa da söylenmez.
0: Söylenir. Ya biz seviyoruz Şaşa'yı. Biz Fenerbahçe'yiz abi.
1: Şaşa oğlum Şaşa başarıyla gelir. Biz tamam. Başarısızlıkla Şaşa tamam. Olmaz.
0: Hatalı olduğumuz yıllar da vardı. Engellendiğimiz de vardı. Bundan sonra süreç
1: ben
0: bitti. Bundan sonra o süreç
1: açarım
0: bitti.
1: Bayramlık ağzını. Fenerbahçe bak, Arife gününde.
0: Transfer
1: Arife
0: sürecinin tadını çıkarır. Kongresinin başkanlık yarışının tadını çıkarır. Bizi başkalarıyla karıştırmayın abi. Bizden bu camiadan Hasan Arat çıkmaz abi.
1: Abi körü körüne olmaz. Biraz abici, realist yaklaşın ya. Biraz gerçekçi bakın.
0: Ya biz realistiz abi.
1: Abi acıdan mutlu olmaya çalışan Antepli gibisin.
0: Fenerbahçe.
1: Ben bunu yiyince mutlu oluyorum
0: Fenerbahçe
1: diye.
0: Fenerbahçe 2011'de şampiyon olduğunda 18-17 Galatasaray'ın önüne geçtiğinde Galatasaray 6-0 yendiğinde 3-0'dan 4-3'lük tarihi efsaneler yazdığında realist değil miydi? Fenerbahçe Deloitte'un araştırmasında Real Madrid'de Barcelona ile yarışırken 2 Temmuz'a kadar gerçekçi realist bir kulüp değil miydi? Siz Fenerbahçe'yi kafanızda nereye koyuyorsunuz ya? Kafanızda Fenerbahçe'yi koyduğunuz yerden çıkarın. Fenerbahçe kendini bir yere koymaya geliyor. Hazır olun.
1: Bir şey söyleyeceğim ya. Benim bankada işim var. Sen 10 dakika dükkana bakabilir misin Cihan? Hani de sen devam edebilir misin
0: abi
1: arkadaşlar?
0: Nereden başlıyor biliyor musun desibel yüksekliği? Kendi soruya kendi cevap veriyor.
1: Ben cevap vermedim. Sorduğum soruya sen nasıl bu soruyu sorabilirsin diyor. Ben ne soru soracağımı bilmeyen bir adam olsam 92 yılından beri bu işi yaptırmazdı.
0: Ya,
1: hadi Ahmet.
0: Fış.
1: Sağ olasın hadi.
0: Şimdi abi konulara gelelim. Konu ne?
1: Çocuk sağlığı neyse. Hani öyle konuşacağız bugün de. Çocuklarımızla ilgili. Uzaktan sevda etmeyen idiniz.
0: Haber verelim abi.
1: Ver abi. İyi günler. Yoruldum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip haber verelim deyince bir an öyle girecek
0: yoruldum
1: misin?
0: Ya. Bir reklama girsek de.
1: Girelim mi?
0: Uzun uzun sonra mı devam etsek?
1: Danaya girelim ben seninle yedi ortak ya. Reklam dediğin ne ki Ahmet?
0: Bu kurbanda da bayramın ikinci gününden itibaren kırklar elinde olacağım.
1: Bu kurbanda da. Ya sanki mi Mustafa Sandal gibi konser programını açıklıyormuş gibi. Bayramın ikinci günü kırklar elinde.
0: Hanımköy'e gitmemiz
1: Kültür
0: lazım.
1: Kültür Park'ta sizlerle beraber.
0: Yine Hanımköy'e gitmemiz
1: en
0: lazım.
1: En sevilen şarkılarıyla. Ahmet Koray. Ve Kandıralı Ferdi ile birlikte.
0: Bizim orada hayvancılıkla uğraşan bir Fenerbahçeli kardeşimiz var. Geniş ama bu işleri yapan
1: evet.
0: Mutlu Tosuner, Mutlu kardeşime buradan Kırklareli'ne selamlar. Bayramın ikinci günü buluşacağız. Mutlu Tosuner Kırklareli'ne inşallah. Kırklareli'ni seviyoruz ya. Reklama gideceksin diye boşluğu doldur. Dolgu malzemesi atıyorum abi. Atina'da neler yaşadığımı mı anlatayım abi?
1: Oraya girersen bir susmazsın diye şey yapmak istemiyorum. Ben açmak istemiyorum. Hadi gidiyorum reklama gidip
0: hadi
1: devam
0: bakalım.
1: Edelim.
0: Tamam okey.
2: Ahmet Onanç ve Doğan Öncel'le soru cevap devam edecek. Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gol herkese mutlu bayramlar diler. İyi bayramlar.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap devam ediyor. Devam ediyoruz. Mutlu sabahlar. Yavaş yavaş artık bayram heyecanı yaşanıyor. İstanbul'daki boşluk güzel. Trafiğin rahatlığı sevindirici. Hava gerçekten harika. Fevkaladenin fevkinde. Biz de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce Ahmet Konanç'la beraber gündemi değerlendiriyoruz. Tabii birazdan Atina maceralarını da anlatır. Gerçekten keyifli, tedbirli mekanda ferahlık vardır. Başka yere gidildiğinde, ki İstanbul'da yaşayıp yıllarca onun sonrasında 3-5 gün bir yerlere kaçınca bile insanın ne kadar rahatladığını, ne kadar deşarj olduğunu hep beraber biliyoruz, görüyoruz, yaşıyoruz da artık şu dönem içerisinde tabii ekonomik bazı sıkıntılar da ön plana çıkıyor. Ama hani bakıyorum, trafik yoğun, tatil yerleri kalabalık falan, atın ölümü arpadan olsun mantığım ön plana çıkıyor. İlginç, şaşırtıcı. İyi yayınlar, iyi yayınlar Doğan abi. Beşiktaşlı Mustafa ben. Stüdyoda arı mı var diye Ahmet Konanç'ı sanki sürekli olarak ısırıyormuş gibi geliyor bana demiş. Beğenerek takip ediyorum seni diyor. Round 2 başladı mı diye. Fight deyip devam ediyor. Round 2. Savaş, adalet yeter bize. Ha ha ha diye. Aynen, bayramınız kutlu olsun deyip yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar da var. Okan Hoca Avrupa'da kupa alınca anlarsın Ahmetçim diye cevaplar gelmiş. Doğan abi bugün anlat, sonrası bayram zaten demiş. Ahmet Konanç bağırınca haklı olduğunu falan zannetmesi benim hoşuma gidiyor demiş. Telefon alacak mısınız diye sormuş. Alırız arkadaşlar, niye almayalım. Ahmet Konanç CV'sini bırakıyor gibi yayın yapıyor diye. Ömrüm, Doğan abim, sevgiler saygılar, ne olursun beni canlı yayına al demiş. Dodo sorar mısın? Sorarım tabii, niye sormayayım arkadaşlar. Galatasaray lisesini kazandım gitmedim dedi. Kazananlar listesi açıklandı ama arkadaş yoktu. İşte o yüzden söylediğin örnek çok ön plana çıkıyor demiş. Fenerbahçe'de hasar araç çıkmaz mı dedi. Bilemedim, UEFA'dan ceza alma ihtimali var mı? Limitlerle ilgili çok fazla soru soruyor. Ahmet bu konuyla alakalı ne söyleyecek? Çünkü yaklaşık 30 milyonluk bir harcama limiti olduğu söylendi. Bununla ilgili acaba başkan adayları nasıl mücadele edecek? Ki zaten şu an onu verecek paramız da var, o borcu kapatacak gücümüz de var şeklinde yorumlar yapılıyor. Bunun bir sıkıntı olabileceğini düşünmüyorum. Satılabilecek oyuncularla ilgili olarak mutlaka bir plan program yapılmıştır. O yüzden isim açıklanmıyor şu an. Bence iki tane başkan adayının da. Ama tabii 2021-22'de %39 olan Süper Lig maçlarındaki yerli oyuncu payı bu sezon %31'e gerilemiş durumda. Ki bu sezon Süper Lig'de oynadığı karşılaşmalarda en fazla yerli futbolcuya şans veren takımlar arasında işte Konyaspor'u, Eyüp'ü görmüştük. Eyüp'ün son dönemlerde oynatmak zorunda kaldığı sıkıntılar ekonomiyle alakalıydı ki bu yabancı sınırlamasıyla alakalı Galatasaray'ın istemiş olduğu 10+4 isteği, federasyonun bu konuda ısrarcı olması, daha doğrusu Galatasaray'ın istediği 10+2 idi ve 4 talebi, bununla alakalı olarak da ne olabilir, hatta 12+2 şeklinde yorumlanıyordu. Ama tabii eldeki oyuncular ve alınması gereken oyuncular kıvamında biraz fazlasıyla gündemi meşgul edecek gibi gözüküyor. Bunları hep beraber konuşacağız. İki tane haber var. Bir tanesinde
4: yapılan röportajlarla alakalı olarak Fenerbahçe başkanlığına aday olan Hakan Safi'nin rakibi Aziz Yıldırım'ın geçmişte 20 yıllık başkanlık yapmasına göndermede bulunarak eskiden yeni olmaz, değişmeyen tek şey değişim

0: Biz değişimin öncüsüyüz. Dünle yaşayamazsınız. Her zaman ileri ve yarına bakmamız lazım dedi Safi. Aziz Yıldırım'ın kendisine yönelik eleştirilerine de yanıt vererek bize yıldız oyuncu alamazsınız diyorlar. Alacağız, emin olun. 2018 yılında Fenerbahçe'yi gelirleri temlikli ve finansal fair play kıskacında bırakanların bugünkü finansal fair play hassasiyeti hepimizi duygulandırıyor. Muhalefetteyken Ramos ve Benzema'yı al, sana yakışan bu diyenler aday olduklarında bu iş yıldızla olmaz diyorlar ifadelerini kullanması biraz Aziz Bey'i sinirlendirir. Tabii aynı zamanda Sayın Safi'nin seçim kaybederken Fenerbahçe'ye vereceğim bir şey kalmadı diyen, sonrasında bu işi benden başkası yapamaz diyerek de zihin bulandırıyorlar ve şampiyon olmazsanız ne olur dedikten sonra Fenerbahçeli çocuklar ağlıyor diyenlerden olmayacağız şeklinde açıklamaları gerçekten biraz sertleşmeye başlamış. Üslup anlamında da hakaret yok. Kelimeleri düzgün seçilmiş, iletişim olarak güzel bir yaklaşım ama taşı gediğine koymak ya da rakibi sinirlendirmek, biraz gücü ortaya çıkartmaya çalışmak doğru bir strateji midir? Bana göre şu an iyi ilerliyor Hakan Bey. Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım göreve gelmeleri halinde de iki tane golcü alacaklarını belirtiyor. Ondan sonra diğer yerleri tamamlayacağız diyor. En fazla 5-6 transfer yapacağız. Sonra içeriden gitmek isteyen ya da bizim göndermek istediklerimiz olursa başka oyunculara da bakabiliriz. Hedef sezon başlayana kadar tüm bunları halledebilmek. Fenerbahçe tarihinde ilk defa benim olduğum yıllarda dahil tüm oyuncular hazır gelecek dedi. Geçenlerde biliyorsunuz TRT Spor'da açıklamalar yaptı Sayın Yıldırım ve Salah'ı alacak mısınız sorusuna ise 20 milyon euro maaş istiyormuş, vergisiyle bu 30 milyon euro civarı yapar, 3 sene kontrat istese 90 milyon euro yapar, eğer acil ihtiyacımız o ise alırız şeklinde yanıt verdi Aziz Bey de Salah'la ilgili olarak. Ki aynı zamanda Sherlock'la ilgili bir hep soru var, o görüşmeler içerisinde misiniz değil misiniz diye, görüşmelerin olduğunu söylüyor ama Aziz Bey'in Jesus'la ilgili bir görüşmesinin olmadığını söyledi. Jesus'la da bir röportaj yapıldı, bir soru yöneltildi. Türkiye'den Fenerbahçe haricinde üç büyüklerden bir kulüp daha beni istedi şeklinde bir açıklaması var ama isim vermedi. Bu Galatasaray'ın olmadığını biliyoruz. Burada Beşiktaş'ın biraz yoklama yaptığını da tahmin etmek zor değil aslında. Ahmet, tabii biz de bunları konuşurken Hakan Bey'in de üslubuyla alakalı, az önce söyledikleriyle alakalı Aziz Bey'i kızdırabilecek söylemleri vardı. Eskiden yeni olmaz, değişmeyen tek şey değişimdir, biz değişimin öncüsüyüz şeklinde bir açıklaması genç, yani yeni jenerasyonu, kongre üyelerini etkileyebilir. Ama diğer taraftan bazı söylemler var. Fenerbahçe'ye vereceğim bir şey kalmadı demişti seçimi kaybederken diyor Aziz Bey ve sonrasında da bu işi benden başkası yapamaz diyerek tekrar geliyor. İşte buna kanmamak lazım tadında da açıklamalarını sürdürüyor Sayın Safi.
1: Şimdi abi Hakan Safi sürecin bu aşamasında sevgili abim tamamen Aziz Yıldırım'ı istemeyen kesimi sandığa çekmeye oynuyor. Hı hı. Çünkü kazanması için onları da getirmesi lazım. Dolayısıyla dünkü söylemleri iletişim ekibi tarafından da uzun çalışmalar sonrasında hazırlanmış, kendisinin de onayladığı söylemler. Ha, iki soru var burada. Bir, kongre buna ne kadar bunu ne kadar satın alacak? İki, Aziz Yıldırım Hakan Safi'nin bu yeni tarzına, yani bu sataşan tarzına, gönderme yapan, iğneleyen tarzına cevap verecek mi? Ben Aziz Yıldırım'ın Hakan Safi'ye çok küçük göndermeler dışında, ki onu da dayanamadığı için yapacaktır, gönderme yapacağını, cevap vereceğini düşünmüyorum. Çünkü ekibi kendisini uyarıyor ve kendisi de şunu gördü. Geçen seçimde özellikle son bir hafta gerilim dolu açıklamalar yapınca kaybetti Aziz Bey. Ali Koç'la olan seçiminde kazanabilirdi, bak söylüyorum. Bu sefer sakinliğin daha büyük bir güç olduğunu ve kendisini öne çıkardığını gördü. Sakin kalacaktır, anlatımlarını devam ettirecektir. Mesela Aziz Yıldırım camiayı şöyle de ikna edecek. Hani şampiyonluk sözü veriyorum, iyi transferler yapacağım, yapıyı yıkacağım, bizi kimse

0: engelleyemeyecek dördüncü bir sözü daha var Aziz Yıldırım'ın. Diyor ki hani 3 Temmuz'da biz bir zarar gördük ya diyor. Bunu diyor tazmin edemedik biz diyor. Yaşadığımız zarar nereden nereye düştük. Diyor ki devletten bununla ilgili diyor para alamazsın diyor. Ama diyor biz bunu diyor mal mülk edinerek bir şekilde dengeleyeceğiz diyor Aziz Bey. Anlatabiliyor muyum? Bu da bir vaattir. Bu da camianın hoşuna gidiyor. Çünkü Fenerbahçe camiasında. Ya siz Fenerbahçeliler dışındakiler isteyen kabul etsin, hak versin, isteyen etmesin. Fenerbahçe'de bu duygu net. Hepsinde var %100'ünde. Biz 3 Temmuz'da haksızlığa uğradık. Zarara uğradık. Sonra da kendimizi toparlayamadık. Bunun kumpas olduğu ortaya çıktı. Adamlar neredeyse devleti yıkıyordu. E bize bunun karşılığı tazminatı bir şekilde parayla olmasa bile nasıl verilecek? Duygusu var Fenerbahçelilerde. O da bu duyguyu biliyor. Bu işi birebir yaşadı adam, hapiste ömrünü çürüttü Fenerbahçe için. Bu duygunun da üzerine gidiyor ve bunu da diyor helalleşeceğiz diyor devletle diyor. Bu vaat de taraftarda, camiada, kongrede bir karşılık bulacaktır diye düşünüyorum abi. Salah'a gelince ben iki adayın da Muhammed Salah'la çok yakından ilgilendiğini duymadım. Saadettin Saran kalsaydı Salah gelecekti. Anlaştılar. Ama iki aday da soğuk. İyi ki de soğuklar. Muhammed Salah bitmiş abi. Kalınlaşmış. Koşamıyor. Temposu yok. Zaten Premier Lig'den bir futbolcu genelde şu yüzden gönderilir. Temposu düşerse. Çünkü Premier Lig demek tempo demektir. Ha bazı oyuncular vardır. Premier Lig'de yapamaz. Gelir burada yapar. Gider Fransa'da yapar ama ben bu saatten sonra Muhammed Salah'ın gittiği ligde, sezonda birkaç maç dışında performans gösteremeyeceğini, zaten Premier Lig'deki yüksek egosunu tatmin eden süreçten sonra başka bir ligde konsantre olup kendini o lige, takıma motive de edemeyeceğini düşünüyorum. Muhammed Salah'a böyle yıllık 20 milyon euro, 15 milyon euro vermek falan saçmalık. Gelirse bir de problem odağı olur. Allah'tan iki aday da Muhammed Salah'la çok fazla ilgilenmiyor.
1: Oyuncularla ilgileniyorlar ama teknik direktörleri açıklayamıyorlar şeklindeki yaklaşımlar aslında belli ikisinin de diye söyleniyor. Yabancı olarak tercih edilmesi çok da mümkün gözükmüyor aslında. Bir senelik bir mücadele ve yarışa gireceklerinden kaynaklı olarak, katılır mısın?
0: Kesinlikle öyle. Aziz Bey dedi ki bir yıllık bir sürece giriyoruz. Yabancı hoca burayı bir yılda toparlayamaz dedi. Haklı. Ama yine de yabancılarla da görüşeceğim diyor. Bu bir seçim stratejisi. Yerli hoca kim olacak? Nuri Şahin mi? Aykut Kocaman mı?
1: İsmail Kartal mı?
0: İsmail Kartal'la da görüşecek Aziz Bey. Ben bunu uzun süredir söylüyorum. Şimdi Avrupa'ya gitti. 3 gün yok. Bugün yok Aziz Bey. Yarın yok. Perşembe yok. Bugün ne ya? Salı. Salı, çarşamba, perşembe. Cuma dönecek. Cuma'dan sonra yerli hocalarla, bu saydığım 3 hocayla görüşecek. Aziz Bey'in ekibinde Aykut Kocaman'ı çok isteyenler de var. Aykut Kocaman olmasın bize oy kaybettiriyor diyenler de var. Aziz Bey bu seçimi kazanacağını anladığı anda Aykut Kocaman'ı açıklamasa bile, hani seçimden sonra bırakacağım diyor ya, Aykut Kocaman olmayacak demez. Ama seçimde sıkıntı olacağını anlarsa farklı bir hoca iması, sinyali verebilir. Aziz Bey'in kafasındaki hoca Aykut Kocaman. Fakat ekibinde Aykut Kocaman'la çalışmayalım diyenler de çok var. Ama Aziz Bey'in kafasında yerli var esasen.
1: Bunun sebebi
0: İsmail Kartal ya da Nuri Şahin'e
1: gidecek. Aykut Hoca'yı istenmeme sebebi ne?
0: O da dün yayında onu sordu. Kardeşim niye istemiyorsunuz Aykut Kocaman'ı diye. Sebebi şu. Yani ben buna katıldığım için söylemiyorum çok. Yani bana göre de Aykut Hoca'nın futbolu sıkıntılı bir futbol ama bu kadar tepkiden sonra daha da farklı bir oyun oynatacağını yönetim desteğiyle beraber düşünüyorum. Eğer gelir hoca olursa. Ayrıyetten ne kadar sıkıntılı, sıkıcı futbol oynatsa da ben Aykut Kocaman'a biraz aşırı reaksiyon, tepki verildiğini de düşünüyorum. Ha, bunun dışında anlatayım. İki sebepten tepki gösteriyorlar. Fenerbahçe taraftarı 2012'deki finalde beraberlik Galatasaray'a yararken, yani Galatasaray oyunu kilitlemeye, beraberliğe gelmişken ki öyle bitti 0-0 ve şampiyon oldu. Alex gibi bir çilingiri oynatmamasını ilk 11'de unutamıyorlar. İki, İşte mesela örnekle, sana birebir canlı örnekle anlatayım. Atina'ya gittiğimiz arkadaş grubundan bir tanesinde 70 yaşındaki Kamil abimiz vardı. Feneryum altta yıllardır tribüncüdür. Kombinesi vardır. Kongre üyesidir. Yolda hatta benimle tartıştı biraz. Sanki ben öyle bir, yani Aykut Kocaman'ı savunmak zorunda kaldım. Hani yerli hocacıyım ya ben. Normalde İsmail Kartalcıyım. Aykut Kocamancı değilim. Ama öyle bir Aykut Kocaman'a yüklendi ki bak, 70 yaşındaki adam, kongreyesi. Ben Aykut Kocaman'ı yerli hocaya inandığım için savunmak zorunda kaldım. Şunu söylüyor. Kardeşim diyor, ben diyor Sana bir maç örneği. Avrupa'da Bükreş'e mi diyor, Romanya Emine bir maça gittik diyor Aziz şey Aykut Kocaman zamanında diyor. 1-0 öne geçtik diyor. 1-0'ı korumak için diyor o kadar çok takımı savunmaya çekti ki diyor. Ya lanet gelsin dedim diyor, affedersin ya diyor. Böyle Fenerbahçe mi olur dedim diyor. Kazandık, kazandığımızı yaşayamadık diyor. Ben böyle hoca böyle oyun istemiyorum diyor Fenerbahçe'de. Bir de buradan tepki var. Yani 1-0 öne geçiyorsun. Sonra o maçı 1-0 bitirmek için bizi kanser ediyorsun yaklaşımı var. Ama bir şey söyleyeyim. Aykut Hoca bu tepkileri bildiği için. Çünkü bak bu şekilde geldim. Bir maç böyle oldu. Mesela 5 maç güzel geçti değil mi Aykut Kocaman'la? Bir tane maç böyle 1-0 kazandım. Böyle koruyarak savunmayla kazandım. Yine tepki gelecek. Çünkü kafalarda bu var bilinç altında. Bunu bildiği için Aykut Kocaman, Aziz Yıldırım ve yönetimi. Aykut Kocaman formülizasyonunda mutlaka bunun önüne geçeceklerdir zaten. Böyle oynatmasını önleyeceklerdir. Öyle oynamayacak, daha hücumda rakip alanında oyunu sıkıştıracak kadro kuracaklardır. Yoksa sıkıntı yaşarlar zaten.
1: Peki tabii bu süreç içerisinde çalışmalar devam ediyor. Bir süre içerisinde önümüzdeki hafta bir açıklama bekliyor musun?
0: Ne gibi abi?
1: Bayramdan sonraki hafta içinde. Net açıklamalar artık yapılır mı?
0: Bir kere şeyden bekliyorum. Hakan Safi tarafından. Çünkü Hakan Safi'nin kozu bu. İsim açıklamak. Ve dün de hatta uçağı bozulmuş, yurt dışındaydı. Başka bir uçağa binmiş gelmiş. Faruk Ilgaz'a gecikti.
1: Yok, teknik arıza giderilmiş. Onun sonrasında tekrar yola çıktık diye bir paylaşım yaptığını
0: bana
1: gördüm.
0: Bana salondan bir arkadaşım şey dedi, yani doğrudur. Onların dediğini kabul edelim o zaman. Tamam, çok deşmeye gerek yok. Gelmiş yani, uçaktan video gönderdi falan. Orada da mesela yine yaptığımız iki transfer görüşmesinin etkisi buraya yansımış galiba diyerek yüksekten konuştu. Bu kadar yüksekten konuşup da tutup da herhalde Fenerbahçe'ye yeni bir Kemal Adem'i getirmeyecektir herhalde.
1: Dün de İstanbul'da Maldini'yle
0: görüştü.
1: Evet,
0: Maldini'yle
1: görüştü
0: falan, vesaire. Yani açıklamaları kozu bu olduğu için yani Hakan Safi'den bekliyorum ve açıklamak zorunda. Cuma'dan sonra abi Hakan Safi'nin ekibi bana şunu söyledi. Soruyorum ben iki tarafa da. Biz Cuma'dan sonra açıklamalara başlıyoruz ve açıklamaları isimleri şey yapacak. Hakan Safi yapacak. Tahminimi söylüyorum. Bilgi temelli tahminimi, yorumumu söylüyorum. Hakan Safi'nin yapacağı açıklamalardan bir tanesi Milan'dan Leao olacak. Abi yalanladı geçen gün. Hayır. Leao ile anlaşıldı bitti diye. Hatta futbol hesapları dışında siyasi bazı hesaplardan bile organize şekilde paylaşılmasını kötü niyetli gördükleri için Leao ile anlaşıldı haberini yalanladılar. Leao yok demediler. Var mı açıklamada Leao ile hiç görüşmedik diye? Mesela Jesus'la ben hiç temas etmedim dedi Hakan Safi. Leao ile dediler mi açıklamada? Demediler. İlk transferin Leao olmasını bekliyorum abi.
1: Sen Muani mi dedin, Mateta mı dedin?
0: Santrafor'a Mateta, Aziz Yıldırım. Sol kanada kanat forvet Musa Sow gibi düşün abi. Kola Muani, iki Fransız, hedefi bu.
1: Mateta biliyorsun Ocak ayında neredeyse Milan'a gidiyordu. Fakat sağlık kontrolünden geçememişti.
0: Geçmesin.
1: Ve transferi iptal olmuştu. Tamam. Ondan sonra Crystal Palace forvete Larsen'i almıştı. Mateta için de yaz transfer döneminde gidişine izin vereceğini söylemişti ki üçüncü güçlü stoperi çok zorlayan, özellikle savunma arkası konularda etkili olan bir santrafor olduğu söyleniyor. Muani'nin Paris Saint-Germain'in gözden çıkardığı, iki yıldır farklı takımlara kiralanan bir oyuncu. Ve kanatta da oynayabilen iyi bir forvet aslında ama hava toplarında etkili olduğunu biliyoruz. Teknik özelliklerinin biraz zayıf olduğu söyleniyor. Bitiricilik sorunu da yaşadığı aşikar ama Paris Saint-Germain'in oyun tarzına uymadığı için tercih edilmemişti. Biraz elde kalanlar üzerinden gidiyormuş gibi gözüküyor. Zaten piyasada çok da fazla insan yok. Yani bir de Dünya Kupası gerçeği var. Orada biraz vitrin yapmak isteyen oyuncular var. Fiyatı yükselecek olanlar var. Ama bir de gidemeyenler var. Onun üzerine mi yoğunlaştılar sence?
0: Şimdi Kolomani'den gidemeyenlere mi soruyorsun bana? Kadronun boşaltılmasını
1: çok
0: mı soruyorsun?
1: Çok net soru sordum aslında ama sen anlamak istemedin. Yo, bu arada istediğin değil. Muani ve Mateta ile alakalı.
0: Çok hızlı bir yerden bir yere getiriyorsun abi. Ben o kadar zeki ve kafasınızı çalıştıran bir adam
1: tamam,
0: değilim ya.
1: Tamam, o zaman tek tek
0: gideyim. Tane sor abi.
1: Mateta yani aslında Milan'a giderken sağlık kontrolleri sebebiyle
0: Milan'da başka bir kriter var. Orada birkaç oyuncu daha Milan'dan geri döndü. Gittiği takımda tekrar başarılı oldu. Mateta'nın bir sağlık problemi yok. Geçen sadece bir ameliyat, bir sağlık operasyonu geçirdi.
1: Yani Maldini buna izin verir mi? Mateta'yı biz almadık, sen niye alıyorsun gibi bir şey söyleyebilir mi? Mesela örnek veriyorum, Hakan Bey'e de söyleyebilir mi böyle bir şeyi? O da düşünebilir mi?
0: Mateta'yı mı?
1: Evet.
0: Düşünebilir. Mateta'yı düşünmeleri lazım zaten. Ama Mateta şu anda
1: yani düşünmeme sebebi lazım. Maldini ile görüşmesi olabilir mi?
0: Yok. O çok aşırı varsayım olur. Belki de düşünüyordur o da.

0: Hakan Safi de. Ama daha çok Aziz Yıldırım'ın radarında. Mateta çok değerli oyuncu abi. Mateta çok kıymetli bir oyuncu.
1: Ya şimdi Kante de çok kıymetli ve değerli bir oyuncu.
0: İyi de oynuyor zaten.
1: Ama son 10 maç falan gibi düşün, örnek veriyorum sana. İkinci yarıda alışma süreciydi geldiğinde, biraz aksaklıkları yaşadığı İsmail mi, Genduzi mi, Kante mi falan derken, o esnada biraz ver kaç dediğimiz oyundan sonra kendini gösterip, hı hı, biraz daha oyun anlayışını yansıtmaya başladı Fenerbahçe'de de.
0: Kante ile ilgili madem girdim bir şey söyleyeyim abi. İsmail Yüksek isteyenler var.
1: İsmail Yüksek gitmek istiyor diye girsene
0: gitmek
1: konuya.
0: Gitmek istiyordu. Tedesco'dan sonra çok aşırı gitmek istemesi söz konusu değil. Ama iyi bir teklif olursa gider. Ama eskisi kadar ille de gideceğim demiyor. İsmail Yüksek'in durumu bence Kante'ye göre belli olacak. Eğer Kante'ye bir teklif gelirse iki aday da yollar. Maaşta limitte yer açmak için. Genduzi de var, İsmail de var zaten diye. Kante giderse, gitme ihtimali de olduğu için, İsmail Yüksek'i bence şu anda hemen bir yere vermeyecekler, vermezler. Ama Kante kalırsa İsmail tamam ben gideyim diyebilir. Çünkü Kante Genduzi oynayacak. İsmail yedekte kalacak yani. Ama İsmail'de de abi düzenli ilk 11 oynama istikrarı yok yani. O da biraz yedekliği kabul edecek abi. Onun da yedekteyken kendini hazır tutmama gibi bir problemi var abi. Tamamen milli takıma konsantre oluyor bazen.
2: Ahmet Fonanç ve Doğan Öncel'le soru cevap devam edecek.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap devam ediyor.
1: Muçi örneğini vereyim ben sana. Başka takıma gittiğinde hazır değilmiş gibi gözüken oyuncunun neler yapabileceğini net gördük.
0: Muçi bence abi istendiğini hissettiği yerde daha iyi oynuyor. Sergen Hoca'nın onu istemediğini anladığı için adam, sen mesela beni burada istenmeyen bir adam olarak hissettirsen benim performansım düşer mesela.
1: Ne sorduğum soruya cevap vermezsin yani.
0: Ya vermem.
1: Abi yok çok bilmiyorum falan ben bu konuda ya falan dersin. Kaçak ya güreşirsin.
0: Kaçak güreşirsin. Kendini vermezsin. Orada Sergen Hoca Muçi'ye niye bu kadar takıldı anlam? Muçi çok yetenekli.
1: Sergen Hoca sadece Muçi'ye takılmadı bence. Sergen Hoca Rafa Silva'dan başlarsın. Kaç tane oyuncu sayabilirsin kısmına
0: Sergen
1: geliyor.
0: Sergen Hoca şampiyonluk döneminde Abubakar'ı yönetti ya. Bunları niye yapamadı? Sergen Hoca'da bir kırılma yaşandı o zaman.
1: Son haftalarda
0: mutsuzdu o zaman.
1: Abu Bakarlı mı oynadığını zannediyorsun?
0: Abu Bakarsız oynadı ama diyorsun. Oraya kadar iyi getirdi. Getirebildiği kadar getirdi. Bunları niye yönetemedi diyorum. Bu yönetememe durumu niye doğdu Sergen Hoca'da? Ne değişti? Bir şeye mi küstü?
1: Sergen Hoca'dan kaynaklı olabilir. Sürekli öyle söyleniyor.
0: Ya da Sergen Hoca Beşiktaş'ın artık eskisi kadar güçlü bir yönetimi olmadığını, kulüp olmadığını düşündü. Ne yapayım diye o da koy verdi de olabilir. Bak camia gücü çok önemli.
1: Çok isteksiz duruyordu kenarda kısmındaki eleştiriler var ya. Geçen seneki gibi veya bir önceki dönemdeki Sergen Yalçın gibi değil. İsyan eden, dördüncü hakemle mücadele eden, oyuna sürekli olarak bir şeyler yapmaya çalışan bir hoca görüntüsü vermiyordu. Ve buna da zaten yönetimde eğer devam edersek 3 tane başarısızlıkta takımı yalnız bırakabilir mi endişesiyle erken karar vermesi biraz daha sağlıklıydı. Aziz Bey'in dün Aykut Hoca'ya karşı yaptığı bence hataydı. Onunla çalışacakmış gibi gözüküyor ama söyleyemiyor. Bu Aykut Hoca'yı üzmüyor mudur diye sormuşlar.
0: Vallahi ben Aykut Hoca'nın yerinde olsam Aziz Bey'den ötürü değil. Aziz Bey yapması gerekeni yapıyor. Ne yapsın? Hem korumaya çalışıyor hem de tepkileri yumuşatıyor. Ben Aykut Kocaman'ın yerinde olsam genel olarak üzülürüm.
1: Yani
0: neden
1: şu an
0: bu kadar
1: Aziz
0: diye.
1: Bey'den daha fazla Aykut Hoca'ya tepki var Fenerbahçe'de.
0: Ya ben sana evet aynen öyle. Abi bir şey söyleyeyim. Şu anda Aykut Kocaman dışında herhangi bir hocayı açıklasa Aziz Yıldırım ki açıklayabilir. Seçimde şu anda bir iki puan önde ya. 5 puan 10 puan öne geçer. Buna rağmen Aykut Kocaman arkasında duruyor. Aykut Kocaman Aziz Yıldırım'la niye üzülsün kızsın? İstese Aykut Kocaman'ı seçimi daha rahat kazanmak için yok Aykut Kocaman der.
1: Arkadaşlar yazmışsın ama
0: Aziz Yıldırım'a teşekkür etmesi lazım halen kendini koruduğu için.
1: Leo başımıza bela olur, yapmasınlar almasınlar bu oyuncuyu diye yazmışsın ama neden
0: şey
1: bela olur da açıklayabilir
0: yani
1: misiniz?
0: Disiplin problemi var falan diyor. Bak arkadaşlar tam olabilir de garanti yok. Bak geçen sene Fenerbahçe'de Mason Greenwood gündemi vardı. Manchester United'daydı bu adam. Bir tecavüz iddiası falan filan süreç yaşıyordu. Kulüpte hatta Manchester United'ın kadın futbol takımı da var. Kadın futbol takımı tepki gösterdi. Bunu gönderin bu takımdan falan. Gerçi adam sonra aklandı. Ayrı bir şey de. Fenerbahçe'de böyle tartışıldı sosyal medyada aynı. Getirmeyin bu adamı. Bu adamla biz uğraşamayız bilmem ne. Adam Marsilya'ya bir gitti abi. İşte 18 gol 12 asist falan yaptı sağ kanatta. Orada olmayan burada olabiliyor yani. Şimdi hepimiz Mason Greenwood'u konuşuyoruz. Galatasaraylı arkadaşlar. Ya ben hikaye anlatmıyorum. Dünkü mesela masada Mason Greenwood'u inşallah almazsınız dedi bana 3 Galatasaraylı arkadaşım. Ya

0: Yani yok Leao disiplinsiz, yok şu, yok bu. Ya öyle de çıkabilir, aksi de çıkabilir. Bu biraz da senin elinde, yönetmekle alakalı kardeşim.
1: Yani.
0: Bu yönetmekle alakalı. Adamın yeteneği var mı? Yar. Var. Gerisini sen yöneteceksin. Mesela biz John Duran'ı yönetemedik abi. Tedesco yönetemedi. Saadettin Saran ilk başta onun gönlünü aldı. İyi yönetti. Galatasaray'a Beşiktaş'a goller falan. Ama sonra Tedesco'nun dümen suyuna girdi Saadettin Saran. John Duran'ı Tedesco istemiyor diye yolladı. Yollama başka, ne yolluyorsun? Tedesco yola, John Duran'ı yollama.
1: Ben çıkıyorum. Yani
0: yönetmekle alakalı. Şimdi Galatasaray'a bakıyorsun. Yönetiyor abi. Icardi'yi yönetiyor. Osimhen'i yönetiyor. Ya geçen burada Yakup Çınar söylemedi mi? Osimhen her hafta bir idmana çıkmıyor diye. Dinleniyor diye. Normalde bu krize döner Fenerbahçe'de. Adamlar duyurmamış bile. Yakuplar da yazmamış.
1: Sen de büyük kriz aslında Tedesco'nun antrenman bile yaptırmamasıydı.
0: Vesaire. Yani adam son 5 gün izin vermesiydi. Falan. Yani. Adam ne, kafası başka yerdeydi de girmeyelim oralara artık. Ya bu adama niye izin verdin Saadettin Başkan ya? John Duran'ı gönderttiriyorsun. En-Nesyri'yi gönderttiriyorsun. Devin Özey'e müsaade. Tedesco'ya müsaade. Kulübü sen mi yönetiyorsun? Başkası mı yönetiyor? Saadettin Başkan.
1: Saadettin Bey de müsaade verdiler zaten.
0: Efsane başkan olacakken inade koyamadığın için, Tedesco'yu erken yollayamadığın için, Devin Özey'i yollayamadığın için, Ömer Topbaş Tedesco'nun arkasında nedendir bilmem çok durduğu için adeta tenekeyle kovalanıyorsun Sayın Başkan ya. Sana ayrı üzülüyorum. Fenerbahçe'ye ayrı üzülüyorum. Kendime, Fenerbahçelilere ayrı üzülüyorum ya. Bu sene şampiyonluk bu kadar zor değildi ya. Bir Tedesco'ya kurban ettiniz ya. Bakalım Sayın Ömer Topbaş Hakan Safi ile seçimi kazanırsa yine Tedesco'da yaptığı hataları yapacak mı? Kahroluyorum ya.
1: Sakin. Buradan çıkıyorum yola. Onun sonrası Tekirdağ üzerinden Edirne, Edirne'den İpsala mı yapayım?
0: Abi Pazar şu tatil başlasın. Ben Kırklareli'ne gideceğim. Köfte yiyeceğim, lokum yiyeceğim. Kırklareli peyniri yiyeceğim. Kendimi soruyu, ovaya bırakacağım.
1: Soruyu bile dinlemedin ki. Ondan sonra anlamadım ki, ben seni anlamadım.
0: Sen şimdi Tekirdağ, abi, Edirne, otoban falan deyince benim aklıma hemen tatil geliyor.
1: Bitti. Oradan İpsala'ya mı gideyim, Pazarkule'ye mi gideyim diye söyledim
0: sana. Ya İpsala'da sana. Biz neler çektik abi
1: İpsala'ya
0: ya.
1: İpsala'ya gidiyormuşuz, tamam. Oraya sordum. Yunanistan Asil sınır kapımız iki tane biliyorsun. O yüzden hangisinden geçeyim diye sordum sana.
0: İpsala'dan geçmek İpsala daha mantıklı. Tamam. Abi yalnız tamam, biz Atina'ya arabayla gittik. Büyük hata ettik. Ben bizim Ciğerci Ahmet'e dedim ki, grup açmış. Erhan Alveroğlu var ya Fotospor'da. Evet. O, Ciğerci Ahmet, Ahmet Eroğlu, Kamil Baba, ben. Kamil abinin arabasıyla gidiyoruz. Kamil babayla Atina turu diye grup açmış dörtlü. Hani daha rahat. Hani giderken açarsın ya dört kişi birbirimize ayrı ayrı yazmıyor diye. Neyse bindik arabaya gidiyoruz. Bizim sınır var ya. Bak bu ülkenin diğerini bilelim abi. Abi bizim sınırda öyle bir düzen, girerken çıkarken öyle bir neziklik, modernizasyon var ki. Abi Yunanistan'a girerken, hele Yunanistan'dan tekrar geri girerken. Abi öyle keyfi bekletiyorlar. Öyle yavaş çalışıyorlar. Uğraştırıyorlar ki. Mesela gittik Atina'ya mesela abi. Yani çok böyle iki ülke kıyaslaması yapmak istemiyorum ama sana bir şey söyleyeyim abi. Bazen ülkemize çok büyük haksızlık ediyoruz. Yani düzensizliği komşuda belli alanlarda, yani benzin istasyonunda benzin alırken dahi bunu hissediyorsun. Düzen haline getirmişler ve bu düzensizliği biz böyleyiz, larçız şeklinde açıklıyorlar. Sen çıldırıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Yani çok böyle kıyaslamaya girmek için olay siyasete gidecek çünkü mi falan. Yani ülkenin değerini bilelim abi. Gerçekten problemli şeyler var Yunanistan'da. Ama tabii ki çok güzel tarafları da var. Mesela şunu söyleyeyim. Özellikle Atina'da tabii çok turist geliyor, Türk turist, Selanik falan. İnsanı mesela komşulukta var, onu da söyleyeyim yani. Yaklaşımları falan öyle düşmanca falan değil yani.
1: Tabii ki
0: bak değil. Değil abi, bizim de değil.
1: Tamamen hatta siyasi bir, olduğunu söylüyoruz.
0: Tabii yani. Hatta bir abi insan şeyi olarak, tarzı olarak da çok yakınız. Yani onların biraz rahatlığı aşırı, biraz daha Avrupalılar, biraz daha rahatlar. Biz biraz daha heyecanlıyız falan ama yaklaşımları falan çok güzel abi, esnafı falan. Tabii işin içinde ticaret de olduğu için de var ama yaklaşımları falan çok güzel. Neyse maça gidiyoruz abi.
1: Bu arada ne yediniz be? Gidene kadar.
0: Instagram'da takip ettim.
1: Neler neler yediniz yani ya. Bu kadar da şey olmaz ki yani. Yemeğe mi gidiyorsun, maça mı gidiyorsun belli değil ya.
0: Şimdi beni çekmiş Ahmet Ciğerci Ahmet. Ayıptır söylemesi.
1: Sonra yazarlı Olympiakos'tan da yediler abi diye orada.
0: Dur, oraya geleceğiz. O maçı da anlatacağım. Şimdi Atina'da Piris diye bir yer var. Atina'nın merkezinde bir tane daha semt. Hatta onların da takımı ayrı bir takım. Ben mesela bir tane börekçiye girdik. Böyle tarihi bir fotoğraf var. Takım fotoğrafı. Aa dedim, bu dedim Panathinaikos mu? Hani Atina Panathinaikos takımı ya. Şey Panathinaikos Atina takımı ya. Olympiakos. Olympiakos biraz da 50 kilometre aşağıda daha denize yakın. Pire'nin takımı. Yok dedi, bu dedi bizim burası semt dedi. Piris semti bizim eski takımımız dedi. Ondan sonra neyse şey bir yemeğe oturduk abi. Ayıptır söylemesi, et söyledik tamam mı? Ama mutfakları da çok zengin ha. Fiyatlar da fena değil açık söyleyeyim. Yani çok kötü değil. Yanımızdaki başka bir Avrupalı turist bir şey söylemiş böyle. Ben de yandan göz ucuyla baktığım için yani kalamalı olduğunu anlayacağım tabii. Baksam da yanında beyefendi falan var. Tabağına bakmak istemedim. Göz ucuyla baktım. Şimdi çağırdım şeyi, garsonu. Dedim bu yandaki dedim hani this food name. Bu kadar İngilizce biliyorum tamam mı? This food name. Tamam this food name. Kalamari dedi. Kalamari. Baba dedim bana one more food. Van kalamari dedim tamam mı? Bizim Ahmet böyle yaptı. Oğlum dedi önünde dedi koskoca dedi et var dedi. Yok dedim ben onu da yiyeceğim. Ve yedim abi tamam mı? Fiyatlar da uygun tabii. Ahmet de beni bunu böyle ben elimle yerim abi. Bak et balık kelle bunlar yenir elle diye bir laf vardır. Evet. Çekmiş abi videoya koymuş Instagram'a. Herhalde sen de onu izledin. Ya çok keyifli. Hoş bir ha abi bir trafik problemi var Atina'da. Aman Allah'ım. Trafik yok. Trafik var, trafik akıyor. Çünkü herkes kurallara uyuyor, tamam mı? Bak yoğunluk var, tık tık tık akıyor. Kavşakta mesela sağdan gelene yol vermedin ya. Yine kornaya basarlar, tepki gösterirler. Bizde abi herkes giriyor. Ama sorun ne? Otopark sorunu. Abi yollar dar. Evler eski. Mesela orada kentsel dönüşüm yapamamışlar. Fakirler biraz, tamam mı? Abi
1: bence gerek duymamışlar, tarihi korumuşlar.
0: Tarih marih değil ya, evler tarih değil ya.
1: Olsun.
0: Evler bildi mesela İzmir'e benziyor evler. Balkonlar işte brandaları falan filan ama abi bir otopark sorunu var. Giremiyorsun yani yer yok. Otopark sayısı da az. Çıldırırsın.
1: Yol kenarlarına bırakmıyor mu kimse?
0: Yol kenarında yer yok.
1: He bırakıyorlar.
0: Ve Yunanlılar genel olarak çok küçük araba kullanıyorlar %99'u.
1: Yunanlar
0: öyle mi diyeceğiz?
1: Yunanlılar diye bir
0: tamam,
1: şey.
0: Yunanlar.
1: Türkdüler diye bir şey tamam, olmadığı için.
0: Yunanlılar. %99'u küçük araba kullanıyor. Yani arabamla bir seyahate giderim, bagajım geniş olsun. Yok. İki sebep var. Bir ekonomik, iki park problemi. Anlatabiliyor muyum? Mesela SUV araba görmen Yunan plakalı çok zor. Yani 5000 arabada bir tane falan görürsün SUV. Bizde sokaklar SUV dolu. Sanki hepimiz araziye gidiyoruz. Bende de var ayrıca. Yani yapacak bir şey yok yani. Biraz böyle görgüsüzlük var yani. Şunu söyleyeyim ama.
1: İnsanın kendini tanımasını.
0: Tanıyoruz kendimizi ya. Güzel insanlar. Biletimizi mesela sattık biletimizi ikinci partide. Şöyle o hikayeyi de anlatayım. Önce maçı anlatayım. Şimdi Olympiakoslular, Panathinaikos.
1: Hakem ne doğradı size?
0: Doğradı bize abi. İzledin mi sen maçı?
1: Ben Euroleague'de yapı olduğunu düşünüyorum.
0: Abi hakikaten var. Bak. Yunan takımlarının üstünlüğü var.
1: Zaten ev sahibi olmasından kaynaklı. Bunu Amerika'da da yaşayacak mıyız acaba Amerika ile beraber?
0: Yaşayabiliriz Amerika maçında. Şimdi bak ne yaptılar biliyor musun? Mesela biz şimdi bak Euroleague'de üst düzey bu turnuvalarda en önemli özellik sert savunmadır. Hı hı. Fakat sert savunma sertlikle beraber hakemin takdirini getirir. En ufak bir savunmada hakem bize düdük çaldı. Bizim birkaç oyuncu kafadan üçledi mesela daha ilk periyotta üçledi mesela faul sayısını. Abi Panathinaikos'a biz hücum yaparken Olympiakos bize tekme tokat doluyor. Aynısını Real Madrid'de de yaptılar. Hı-hı. Hatta Real Madrid'ler de isyan etti ne oluyor diye. Olympiakos'a hiç düdük çalmadı. Olympiakos'a 8-9 dakika boyunca faul düdüğü çalınmadı biliyor musun? Maç orada kopuyor zaten. Yalnız şunu hissettim. Bak bunu Obradovic'le bizi CSK maçında doğradılar ya. Hı hı. Sonraki yıl ancak şampiyon olduk. Orada da Obradovic'le de gördüm. Real Madrid maçında Real'in hocasında da gördüm. Bizim bu maçta Saras'ta da gördüm. Bunlar yapıyı kabul ediyorlar abi. Euroleague'de yapı var. Hissediyorlar bu hocalar. Mesela normalde daha ağır konuşmaları lazım. Euroleague diyor ki bu sene diyor bunu şampiyon yapmaya karar vermiş. Sesimizi çıkarmayalım. Çünkü Euroleague bize ceza verir. Gelecek sene başka bir takımda olabilirim ya da bu takımda şampiyonluk potasında olabilirim. Kızdırmayalım o zaman bu var. Bunu ben hissediyorum abi. Real Madrid'de de hissettim. Çünkü açık açık Real'i de doğradılar. Hocası ne yapayım diyor falan gidiyor basın toplantısında falan. Bunu hissediyorum. Neyse abi. Biz elendik. Ha elenmeden önce gelin maça geliyoruz abi. Panathinaikoslular elenince orası Pana'nın Oaxaca biliyorsun stadı. Elenince biletlerini düşmanlara Olympiakoslara satmışlar.
1: Düşman demeyelim rakipler.
0: Düşmanları ya. Düşmanız rakip biz diyorlar. Bir kısım Olympiakoslu'da 5000 kadar maça biletsiz bir şekilde sokulmuş abi. Benim bir arkadaşım vardı.
1: Yani final maçındaki üstünlüğü görünce zaten
0: ama şöyle olmuş. Bir Panathinaikoslular satmış onlara. İki satılandan daha çok 5000 biletsiz kişi girmiş. Şuradan anlıyorum. Bir arkadaşımız bizim Panathinaikosluların arasında kaldı. Bir arkadaşımız da yanımıza geldi. Ben aralarında kalmak istemedim. Benim

0: oradan kovdular dedi. Yani biletli Fenerbahçeli yerinden etmişler. Git buradan diye.
1: Olympiakos.
0: Olympiakos. Biz burada tribün yapacağız. Hatta vardı fotoğraflar. Ben çektim. Ben de yayınladım.
1: Sen bu arada biletli gittin. Sen akreditasyon olmadın.
0: Tabii yok. Akreditasyon olmadım ben. Ben bu maça bir Türk taraftar hissiyatıyla tribünde gitmek istedim. Kulübe yazımı yazdım. 32.500 lira. 550 euro karşılığında. Bir alt kattan, üst kattan değil, bir alt kattan biletimi aldım. 32.500 lira kulübe havale ettim. Dekontum duruyor. Fenerbahçe'ye gönderdim. Biletim bana maça, maç günü gece yarısı geldi. Euroleague'den geliyor. Euroleague isim bildiriyor Fenerbahçe. Ücretini oraya havale ediyor. Euroleague'den geldi. Fakat Euroleague'den bir 500-600 Fenerbahçeli'ye bilet maça 10 dakika kalayana kadar da gelmedi. Bu ilk skandaldı. Fenerbahçe devreye girdi falan, çat çat biletler geldi. Fakat o sırada biletsiz girenler onların yerine oturdu falan filan, dağıldı Fenerliler. Bu ilk skandaldı. İkinci skandal, hatta bir video çektim. Panathinaikoslular bilet gişesinde Fenerbahçelere saldırdı. İlk videoları ben verdim. Burada sıkıntı var diye. İçeri girdim. Bu nasıl tribün dedim. Böyle tribün mü olur? Burada haksızlık var dedim. Orada gazeteciliğimizi de bir yandan yaptık. Tabii maç hakem ve tribün sıkıntısıyla beraber Olympiakos'un lehine döndü. Zaten süreç böyle inşa edilmiş. Adamlar Real Madrid'i bile finalde doğradı. Yeah. Doğrandı abi. Ben basketbolda şunu anladım abi. Faul düdükleriyle işi bitiriyorsun abi. Futbolda sarı kartlarla operasyon yapıyorsun. Baskette savunma yapmasına izin vermemek için faulleri çaldığın zaman diğer takımın zaten yolunu açıyorsun. Neyse biz elendik abi. Çıktık dışarı. Ben tabii bunu her yerden yazıyorum.
1: İki sene Euroleague'i alarak yapıyı nasıl yendin?
0: Şöyle abi, yani Euroleague her sene de seni engellemiyor. Ben Fenerbahçe'nin Euroleague tarafından desteklenerek şampiyon olduğunu
1: Euroleague
0: düşünmüyorum.
1: Euroleague her sene seni engellemiyor. Güzel bir yaklaşım.
0: Bizim futbolda da böyle abi. Mesela Fenerbahçe Euroleague sayesinde Olympiakos'un olduğu gibi olmadı. Fenerbahçe'yi engellemediler o
1: bak
0: seneler.
1: Bak CSK'yı nasıl yedi yapı, gördün mü?
0: Hangi yapı? Abi savaş çıktı. CSK'yı savaştan dolayı almıyorlar.
1: İsrail'i niye alıyorlar?
0: Baba, dünyayı İsrail yönetiyor demek istemiyorum. Beni oralara sokma ya.
1: Tamam, hadi.
0: Şimdi bir mevzu daha anlatacağım, canlı hikayeler. Elendik
1: olan
0: abi.
1: Valencia'ya yoldum.
0: Abi yolda
1: üçüncülük bizi... maçı var diye zannettin mi peki?
0: Zannettim. Fenerbahçe yöneticisi var. Vallahi geçen sene varmış üçüncülük maçı.
1: Vardı. Ay gene var mı diye.
0: Hayır,
1: çünkü
0: şöyle
1: ben,
0: oldu.
1: Ben bir şey söyleyeceğim. En kötü ihtimalle üçüncülük maçını seyreder döneriz deyip buradan pazar günü Atina'ya giden tanıyorum da o yüzden biliyorum ya. Abi maç yok.
0: Bak bir şey söyleyeyim. Biz üçüncülük maçı var zannediyoruz. Bizi yolda Olympiakoslar çeviriyor. Nereye biletlerinizi gidiyor? Bize satın. Hı. Çünkü bizim biletimiz final maçını, üçüncülük maçını, ertesi günü de bütün maçı izlemek üzerine bilet. Bütün biletler öyle, biliyorsun Euroleague'de. Evet. Bizi Olympiakoslar çeviriyor. Bu maçı bize, bileti bize satın. Lan diyoruz, üçüncülük maçı var. Hani biraz zor bir maç bizim için, üzüntülü ama gideceğiz. Ondan sonra bilet almaya çalışıyorlar tabii usulüyle. Sokakta bizi çevir Fenerbahçe formalı.
1: Usulüyle
0: iyi. Tabii yani öyle sert bir şekilde yani rica ediyorlar tabii. Sokakta bize ne ters yapacaklar? Analarını ağlatırız yani, affedersin.
1: Bak
0: yani.
1: Neler neler.
0: Öyle bir dünya yok yani. Öyle. Fenerbahçe formasını, Türk bayraklarını, şapkamızı takıp Atina'da, Akropolis'te her yerde gezdik Allah'ın izniyle. Velhasıl ulan dedik, bu üçüncülük maçı yok mu acaba, tamam mı?
1: En son keçi gibi dağa tırmanırken gördüm.
0: Akropolis'e çıktık. Abi Akropolis'e bir çıktım abi. Atina ayaklarımın altında.
1: Bir şey söyleyeceğim.
0: Abi Esenyurt gibi ya. Her yer bina. Yani yukarıdan baktığında Atina'nın Esenyurt'tan farkı yok abi. Mıncık mıncık mıncık mıncık bina abi. Yeşillik yok. Yeşil Atina. Yeşil Atina falan değil abi. Bizim kağıthane daha yeşil abi hasbahçe.
1: Tanrılar Atina'dan buna kızabilir.
0: Konuyu dağıtma, dur bilet olayını anlatacağım.
1: Esenciles'e benzetti. Yılların Atina'sını Akropolis'e.
0: Ulan dedik üçüncülük maçı.
1: Esenyurt dedi.
0: Akropolis'e değil, Akropolis'i sırtına alıp tamam, işte, yukarıdan Atina'ya bakınca abi vallahi Esenyurt'tan farksız bir manzarası var ya. Mıncık mıncık evler abi. Yeşillik de yok, her ben taraf dağ topar.
1: Ben seni Spartaküs'e bir söyleyeyim.
0: Dağ top, bizim, bak, bak bizim kağıthane hasbahçe Atina'dan daha yeşil ya. Neyse geldik abi. Ulan dedik, bu üçüncülük maçı yok mu?
1: Hasbahçe diye.
0: Ben Fenerbahçe'den bir yöneticiye mesaj attım. Abi dedim, bizim dedim yarın maçımız yok mu? Siz abi, oğlum dedi, biz geldik İstanbul'a, ne maçı dedi, maç yok artık. Tamam mı? Sonra neyse. Ben de tabii Twitter'dan, Instagram'dan yazıyorum ya, böyle yaptılar, şöyle yaptılar falan diye. Çok akıllı bir Yunan arkadaş, hatta arkadaş olduk çocukla Instagram'da, tertemiz bir kardeşimiz. Hatta gazetecimiş orada, yeni okuyor okuyor böyle. Olympiakoslu beni bulmuş. Benim Instagram'da da mail hesabım var ya, Ahmet Konanç ile. Bana mail attı. Biliyor şimdi biletlerin elimizde kaldığını falan filan. Biz de aptal aptal affedersin geziyoruz böyle, biletler elimizde. O biletleri normalde satabiliyormuşsun. Euroleague'de açıkladı zaten, satın biletlerinizi diye. Hatta Euroleague bir sistem açtı. elenen takım Fenerbahçe işte.

0: Valencia satabilir falan filan diye. Euroleague'in sistemi çökmüş. Biz de abi, çocuk beni buldu. Dedi ki abi, dedi, yani Yunanca abi yok da my brother, my friends falan. Dedi ki biletlerinizi verir misiniz? Teklifin ne dedim?
1: Açığım deseydin. Tabii. Tekliflere.
0: Dedim ki 3 biletimiz vardı. Bir tanesinde bir gün önce maçtan gelirken Fenerbahçe forması var bizde tabii. Arabanın içine motorlu bir arkadaş, Yunan arkadaş gördü bizi. O da temiz bir çocuktu ya. Yunanlarla aslında çok sorun yok ya. Durdurdu bizi. Dedi ki biletlerinizi veriyor musunuz? Siz az önce elendiniz dedi. Tamam mı? Çek dedik sağa. Şimdi biletleri transfer edemiyorsun. Bize biletler, biz Euroleague uygulaması üzerinden alamadık. Çocuk diyor ki, Yunan çocuk, epi indir diyor. Bana bileti transfer et, parayı öyle vereyim diyor. Gitti bankadan para çekti çocuk. Tamam mı? Biz dedik app map, biz Euroleague maille aldık. Kare kodumuz var.
1: Benim internet no.
0: Yok yok, internet değil. maille aldık. Wi-Fi. Kare kodu gösteriyor. Biz böyle girdik diyoruz.
1: Çok çocuk, yazıyor yurt dışında
0: çocuk
1: diye.
0: Önce güvenemedi. Şimdi evet. Türklük Yunanlılık var ya, bu Türkler beni kazıklayacak mı falan. Hatta bu arada arkadaşlarını arıyor. Bak diyor.
1: Sen ona güvenmiyorsun. O sana güvenmiyor. Ne
0: bak, hikaye ya? Çok güzel. Tamam, evet. Bak çok güzel bir hikaye. İlk defa kendi yayınımda bile anlatamadım. Bizim ciğerci Ahmet de anlatıyor, tamam mı? Ya my brother diyor.
1: Ciğerci
0: diyor...
1: Ahmet nasıl ciğerci? Arnavut ciğerci mi? Yaprak ciğerci. Edirne tarzı mı?
0: Yok, normal ciğerci. Normal. Hatta bu akşam ona gideceğim. İşim var. Saat 5'te bir toplantımız var onunla.
1: Artık et yemesem mi?
0: Yemesem iyi olur abi. Neyse. Biz abi, Kamil abi falan indi böyle.
1: Kamil abi gerçek isim mi? Yoksa,
0: Kamil abi, he? Kamil baba. Tamam, gerçek Kamil isim adamı. Şimdi Yunan çocuk bu arada arkadaşlarını arıyor. 3 bilet varmış diyor. Alalım diyor biletleri falan, tamam mı? Yunan, tabii çocuklar bizi görmediği için telefondaki Yunan arkadaşları bize inanamadı, güvenemedi. Hatta dedi ki İngilizce anlatıyor tabii. Ya diyor, onlar Türk, onlara güvenme dediler bana diyor, tamam mı?
1: Nasıl anlattı bunu? Ya onlar Türk, bunlara güvenmiyor.
0: Öyle anlatıyor işte ya, size güvenmiyor. İngilizce
1: sen konuşamıyorsun işte. Sadece anlayabiliyorsun.
0: Anlıyorum. Çat çut işte, tamam. İşimi görecek kadar konuşuyorum. Daha çok orada, evet. Erhan var bizim, Erhan Alveroğlu. O bu süreci yürüttü. Ama çocuk bize bizim güvendi.
1: Simultane tercüman.
0: Evet. Evet, bize çocuk, bak Yunan çocuk bize güvendi. Arkadaşları tabii birebir bizi görmediği için telefonda.
1: Fenerbahçeli olduğun için.
0: Ya bize güvendi çocuk. Evet, tamam. Orada o hissiyat, o enerji geçiyor, tamam mı? Hatta ben şöyle yaptım. Bak dedim, açtım. Bu dedim my account, Instagram gördü falan. Biz dedim bir
1: çocuk, my account.
0: Şimdi bunları gösterince falan çocuk tabii güvendi. Gitti bankadan para çekti. Biz normalde çocuğa bak burası çok özel bir hikaye. İki bileti, Ahmet'le Kamil abinin biletini, çünkü benim biletim daha iyi, bir altta. Onlar 450 euroya aldı, ben 550 euroya aldım. Onların iki biletini 200 euroya verecektik. Tamam mı? Çocuk onu ters anlamış. Erhan da bileti tam verirken
1: 200, 400
0: çocuk bir bilete 200 euro vereceğini anlayınca Erhan, biz dedik yok yok iki bilet vereceğiz sana falan diyoruz, ama biz orada Türkçe söyledik. Erhan böyle yaptı, susun dedi. Ya burada bir güvenilmezlik durumu yok. Tamam mı? Neyse susun dedi.
1: Bu temiz çocuk dediğin Yunan'ı.
0: Yok yok, öyle değil, öyle değil. Abi normalde o biletin değeri, biz piyasayı bilmiyoruz. Ve satış iznimiz var o bilete. Çünkü finale kalamıyoruz. Üçüncülük maçı yok. Zaten o biletin ziyan olmaması, birine verilmesi lazım.
1: Tabii.
0: Euroleague de bunu istiyor.
1: Mundar olmasın
0: tabii,
1: diye.
0: Tabii Euroleague bunu duyurdu. Evet. Susun dedi Erhan. Susun dedi yeter. İki değil bir anlamış dedi. Bir vereceğiz. Zaten o tek biletin değeri zaten en az final maçı için. Mesela 450 aldıysan 1050 euro mesela. Biz adama 200 euroya veriyoruz. Neyse verdik onu. Sonra... Bu dediğim öbür çocuk beni mailden buldu. Ben isyan ediyorum bu arada. Allah
1: bela. Herkes mutlu ama değil mi? Sen 200'e verdin diye mutlusun.
0: O da mutlu.
1: O 200 aldım diye mutlu.
0: Çok mutlu.
1: Normalde 800-900
0: verecek. Tabii. Final maçı. Olympiakos. Acayip tutkuları. Tutkularına hayran kaldım abi. Bak tutkularına hayran kaldım. Olympiakosların. Neyse. Ama tribünde
1: tabii
0: çılgınlar.
1: Koca spor taraftarı gibi.
0: Tribünde çılgınlar. Yanımızda evet. Sivilde falan çok düzgün insanlar. Tamam mı? Neyse. Eve gittik abi. Bu arada ben yardırıyorum Instagram'dan, Twitter'dan.
1: Biraz seni Instagram'dan takip etsek, seyretse sana güvenir miydi?
0: Güvenirdi ya. Ben sempatik bir çocuğum. Ben bu arada yardırıyorum abi. Gece eve gittim hırsımdan. Allah belanı versin Euroleague.
1: Erhan Kayserili mi diye soruyorlar.
2: Ahmet Onanç ve Doğan Öncel'le soru cevap devam edecek. Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gol. Herkese mutlu bayramlar diler. İyi bayramlar. Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap devam ediyor.
0: Şimdi ben yardırıyorum bütün hesaplardan.
1: Bu hikayenin sonu var mı?
0: Ya bir konuşamıyorum işte.
1: Oy sormuşlardı o yüzden.
0: Devam ediyorum daha, tamam. Ne istiyorsunuz abi? Peki. Daha 11.30 oldu. Yarım saat var abi hikaye.
1: Daha yarım saat var hikayenin.
0: Mevzu anlatıyorum size. Gerçekten bunları bir yerde dinleyemezsiniz.
1: Muhteşem
0: yani.
1: Yüzyılı gibi bitmiyor.
0: Neyse.
1: Haremden çıkamadık şu an.
0: Ben Instagram'dan evet. falan yardırıyorum abi. Paylaşımlar yapıyorum. Allah belanı versin Euroleague. Euroleague mafya falan tamam mı? Yunan çocuk beni bulmuş. Instagram'da da mail adresim var. Elimizde de iki bilet kaldı. Kamil abininkini sattık. Hani iki verecekken teke verdik ya 200 liraya. Ahmet'inkiyle benimki duruyor. Çocuk yazdı. İki bilet lazım abi. İşte sizde var mı? Instagram'dan yazışmaya başladı. Mail atmış. Instagram hesabımı verdim. Sonra telefonumu verdim. Teklifin nedir dedim. Çocuk dedi ki iki bilete 500 euro. Hiç uğraşmadım gel dedim.
1: Çocuk da Akropolis'ten arazi isteseydin. Ha, öyle bir şey söylüyorsun.
0: Ben uğraşmadım yani. Evet. Kaybetmek istemedim. Aslında piyasayı bilsek kontak bulabilsek 1000 euroya da satarız. Çocuk kapıya geldi abi bizim Airbnb evinin kapısına geldi abi. Nakitle gelmiş tabii ki. Çocuğa da öbür adama ikna ettiğimiz gibi anlattık. Bak dedik. Biz dedik güvenilir insanlarız tamam mı? Biz dedik Türk'üz. Biz dedik bunu transfer edemiyoruz. Onlarda kültür şu. Biletini bana transfer et diyor. Haklı. Ama dedik biz bunu maille aldık. Kare mail açıyorsun. Fotoğraf çıkıyor. Harbi bilet. Ve kare kod var. Kare kodu okutuyorsun geçiyorsun. Çocuk önce ikna olamadı. Sonra öbür Yunan arkadaşa sattığımız bileti Yunan arkadaşı paylaşımları falan gösterdik. Çocuk endişeli bir şekilde bizden bileti aldı. Bu arada biz de hem o ilk arkadaş hem bu arkadaş için sonuçta sattık. Para aldık. Yani zararımızın bir kısmını kurtardık. Bir yandan ben endişeleniyorum ya giremezlerse diye. Çünkü suçluluk duygusu yaşarım. Yunan olmaları fark etmez. Üzülürüm yani. Sonuçta bir insan evladı tamam mı? Ve bize
1: haber verdi senin girdiğinde. Ara beni.
0: Söyledik. Mesajlaştık. Ama şunu söyledim ben. Bak kardeşim dedim. Biz buna kare kodla girdik. Eğer giremezsen bu senin beceriksizliğin. Bak bunu da söyledim. Kendi vicdanımı da rahatlatmak için herhalde bunu söyledim. Neyse abi. İlk gün bileti sattığımız adam maça 3 saat kala girmiş içeri. Bize içeriden fotoğraf attı mı? Ahmet'e fotoğraf attı Instagram'dan. Ben hemen aldım o fotoğrafı bak dedim. Diğer çocuğa attım. Bu arkadaş girmiş. Sen giremezsen senin beceriksizliğin. Bölüm 2 tamam mı? Ben dedi maça dedi biraz geç gideceğim. Çalışıyorum dedi çocuk bana. O iki bileti alan çocuk. Abi o da içeri girdi. O da fotoğraf attı. Abi ikisi birden. O iki Yunan bize bir teşekkürler yazıyorlar. Siz gerçekten güvenilir insanlarmışsınız.
1: Biz sizi yanlış tanımışız.
0: Transfer etmeye gerek yokmuş. Kare kodla giriliyormuş. Hatta ilk Yunan'a Ciğerci Ahmet şöyle yazıyor. Öbür iki arkadaşı Türklere güvenilmez diyor ya telefonda. Hani ilk muhabbet. Ciğerci Ahmet hırsını alamadı. Bu arada İpsala'ya doğru geliyoruz biz. Tamam mı? Önde oturuyor. O iki Yunan arkadaşına de ki my friend. Gördün mü Türkler ne kadar güvenilirdir. Onlarla dalga geç. Yazışmalarını bana at. Hırslanmış. Türkler güvenilmezdir diyen iki arkadaşına falan. O da diyor ki öbür Yunan Türk oldu bir anda. Tabii diyor onlara söyledim diyor. Bak Türkler ne kadar güvenilirdir dedim diyor. Bak ben maça girdim siz giremediniz. Hem de 200 liraya bilet aldım dedim diyor. Yazışmalarını falan bize attı böyle. Çok güzel bir şey oldu yani. Kültürel anlamda güzel oldu. Sportif anlamda güzel olmadı. İpsala'ya geldik abi.
1: Koca Yunan mitolojisini, yerleşimini, tarihini, kültürünü ne hale soktun? Esenyurt dedin. Esenyurt'ta kaç tane park var biliyor mu? Bir kere Esenyurt'a gelmiş mi diye kaç tane mesaj geldi?
0: Nasıl ya? Ne alakası var? Esenyurt daha güzel dedim ya.
1: Esenyurt daha yeşil zaten. Esenyurt yeşil bir yer zaten. Öyle sanki şey gibi anlatma diye söylemişler.
0: Hayır şimdi arka tarafta. Atina çok övülüyor ya böyle. Hmm. Atina'daki yeşillik.
1: Atina yeşiliyle övünmüyor bu arada.
0: Neyle övünüyor abi?
1: Atina neyin tarihiyle övünüyor?
0: Tam tarihine sözüm yok. Tarihine sözüm. Tamam. Bir de bir şey söyleyeyim abi. O Akropolis var ya.
1: Evet.
0: Taşlar böyle 5 tane 6 tane taş böyle dizilmiş.
1: 5 tane 6 tane taş dizilmiş diye anlatma lütfen. Tarihi o kadar da şey yapma ya. Ya ne bir dakika. 4-5 tane mozaik işte bilmem ne diye. Böyle mi anlatıyorsun yani sen şeyi?
0: Ya bir lafımı bitireyim ya.
1: Ya bir mağara delmişler girmişler işte falan mı diyorsun? Öyle bir şey mi diyorsun? Nasıl bir sen de rehber olmaz ha sen. Manyak mısın sen oğlum? Nasıl bir anlatım tarzıdır o?
0: Ya bir şey söyleyeyim.
1: Bir tane taş dikmişler ya oraya 2 tane
0: diye. Ya bir anlatayım.
1: Peri bacaları var yani. Böyle çıkmış şey
0: sen beni idama götürürsün ya. Lafımı yarın. Şimdi bak. Akropolis. Hatta ben yeter dedim buraya kadar çıkmak. Para verip biraz da 60 euro yukarıya çıkmaya gerek yok. Gördüm işte dedim tamam mı?
1: Ya adamlar tanrılarla yukarıya.
0: Daha geçelim kurduk. O tanrı işine. Neyse evet. Saygı duyuyorum ayrı bir evet. Şey. Bak tarih benim hoşuma giden bir şey. Tarihi severim, coğrafyayı severim. Akropolis orada 3-4-5 tane taşı dizmişler tamam mı? Bir de şehrin içinde çok az yerde birkaç yerde oraya çıkarken görüyorsun kazı yapılmış. Hı hı. Ya bunların 100 misli İstanbul'da var ya. İstanbul'daki tarihin yanına yaklaşamaz Yunanistan. Bunu anladım. Atina. Bu övülen işte Atina, Roma falan. Abi İstanbul'da Mesela Marmara'yı yapıyorsun, şey yapıyorsun mesela, neydi o geçitin adı? Geçiyorsun ya Yenikapı'dan. Abi biliyorsun 10 metre kazdılar, gemi iskeletleri çıktı. Hı. Şeyde taşlar çıktı falan. Ya İstanbul'da 10 metreye 20 metreye girdiğinde

0: Atina'nın 10 katı tarih çıkıyor. Yani
1: bu arada daha önce onlara aitti burası.
0: Ya onlara aitti de şimdi bize ait abi.
1: Tamam, biz onun bir şey demiyoruz.
0: Yani bizim yani.
1: Hani tarih diyorsun ya, İstanbul'da tarihi şu, diyorsun ya, daha önce tamam da, Bizans'a ve Roma'ya ait olduğunu hatırlıyorsun herhalde.
0: Yok.
1: Yok mu?
0: Artık bize ait.
1: Yunan tarihi hatırlıyor.
0: Ya onu anlatmıyorum ama onların da olsa o tarih artık bizim tarihimiz, bizim malımız, bizim mülkümüz. Ya bana milliyetçilik yaptırtma ya.
1: Ya milliyetçilik değil, tarihi biraz şey yap diye söylüyorum. Onu... Hep bizleymiş gibi başlama gibi bir durum yok yani. Biz biliyorsun göçebe bir toplumuz. Evet. Ve onun sonrasında Osmanlı ile beraber onlara verdiğimiz

0: beraber o aileye katılan Türk de olarak söylüyorum ben. Bir Osmanlı olarak söylüyorum, Türk olarak söylüyorum. Hani onunla birlikte gelişen, büyüyen, devam eden bir tarihimiz var yani.
1: Bak abi, ben bunları biliyorum. Ben madem oraya girdin, ben de Oğuzların Üçok koluna bağlı, tamam mı?
0: Benim de Hun Türk'e dayanıyor soyum.
1: Çepni, evet. Çepni boyundayım. Çepniler için Giresun genelde Çepnidir. Çepniler için ne derler? Çepni, Çepniler için. Nerede görse yağı, orada kurar otağı. Yağ değerli bir şey ya. Hı. Hani bir yere gidiyor, yolda yağ görüyor. Yani hazine görüyor, ganimet görüyor. Oraya çadırını kuruyor, otağını kuruyor, orayı fethediyor. Yani hoş, şimdi buralara götürme beni. Biz fethettik, bizim malımız. Bu artık tarih de bizim, tamam mı? Onların tarihi olabilir ama burada. Şunu anlatmaya çalışıyorum ben.
0: Hadi inşallah.
1: Bak şunu anlattırmıyorsun ki. Ya sen beni idama götürürsün abi lafımı bölerek. Çünkü bütünleşmeyen laf, yarıda kalan laf, sıkıntılı laf. Burada onlardan, Yunanistan'dan daha çok, hadi Yunan tarihi var diyeyim. Hakikaten öyle. Atina'yı bayağı bir gezdik. Bir akropolis var. İki tane de akropolise çıkarken kazı yapmışlar. Orada da büyük bir saçmalık var. Biz bir tanesine girdik akropolise giderken. Böyle kazı yapmışlar, böyle tarihi eserler falan var. Aa dedim, bedava ne güzel. Bizde olsa paralı olurdu dedim. Bir baktım abi içeride gişe var. Yok dedim, vermeyeceğim, bu da paralıymış. Çıktım dışarı. Bu arada kameraya çekiyorum, YouTube'umda var. Ciğer Camet'le Atina maceraları.
0: Orada onlara bedava. Bize paralı.
1: Ya paralı ama saçmalık şu.
0: Mesela bizde bize daha çok paralı.
1: Saçmalık şu. Evet. Dışarı çıktım. Zaten görüyorsun abi. Para vermeye gerek yok yani. Para vermek enayiliktir yani. O kadar bir saçma bir para sistemi var ki. Bir adım geriye çıkıyorsun, her şey ortada zaten. Açık yani. Koridor yok, kapalı bir şey yok falan filan. Neyse abi, iki tane falan kazı alanı var. Bir de akropolis var. Abi İstanbul'da daha çok var ya. Ya onu anlamadım yani. Bu kadar göklere çıkılması. Demek
0: Olympus'a
1: her şey...
0: Olimpos'a gitmediniz mi? Olimpos.
1: O gittiğimiz yer Olimpos değil mi?
0: Zeus'un olduğu yer. Akropolis ayrı. Müzenin olduğu yer.
1: Oraya gitmedik abi. Olimpos'a gitmedik abi. Velhasıl böyle bir Atina muhabbeti oldu. Oradan gelirken Selanik'e uğradık. Atamızın evine uğradım. Selamımı çaktım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, başkomutanımın doğduğu evi, hatıralarını görmek, hatıralarını zihnimde daha da fazla yaşatabilme şansı yakaladım. Çok güzel koruyorlar. Kapıda Türk kardeşlerimiz var. Etrafında Yunan polisi var. Çok saygılılar. Hiçbir problem yok. Tabii çok yolun ortasında kalmış, caddenin kenarında kalmış ama adamlarda trafik kültürü var. Bir şekilde akıyor. Çevresinde ciddi sayıda özel kuvvetler var, Yunan kuvvetleri var. Hı hı. Gerekli korumayı sağlıyorlar, gerekli hassasiyeti gösteriyorlar. Teşekkür edelim, öyle bir saygısızlık yok. Çok güzel modernize edilmiş ev. Yani aslına sadık kalınarak Mustafa Kemal Atatürk'ün zıbınını gördüm. Hı. YouTube kanalında da yayınladım. Böyle başlığı var, annesinin, Zübeyde Hanım'ın ona zamanda giydirdiği, böyle beyaz da biraz grileşmiş zıbınlı gördüm abi, çok duygulandım. O evde başlayan bir hikaye, insan titriyor, çok zor değil, gidin görün abi. Araçla Atina'ya gitmek zor ama Selanik zor değil, gidin görün abi atamızın evini, zıbınını görün, hikaye nasıl başlamış onu görün. Buradan tüm şehitlerimize, Mustafa Kemal Atatürk'e buradan dualarımızı gönderelim abi.
0: Devam ediyoruz. Mutlu sabahlar diliyoruz. Arefe günündeyiz. Yavaş yavaş bayramlık ağzımızı açtık gerçi bugün Ahmet Konaş'la birlikte. Ama bize de artık veda vakti geldi. Fenerbahçe'nin seçim süreci devam ederken adayların sahadaki görüşmeleri, buluşmaları, toplantıları tüm hızıyla devam ediyor. Birkaç tane isim iddiası var. Razvan Lucescu'nun Beşiktaş'a gelebilme ihtimali biraz daha sıcakmış gibi gözükürken, bu arada Portekiz'de sezon tamamlandı ve Benfica'nın Şampiyonlar Ligi hayalleri suya düştü. Lisbon devi gelecek sezon Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. Ayrıca Benfica ikinci ön elemede Beşiktaş'ın muhtemel bir rakibi olarak da karşımıza çıkıyor. Rafa Silva rakip olarak gelebilir, bunu da hatırlatmış olalım. Ahmet, teşekkür ediyorum her şey için. İyi bayramlar diliyorum bütün dinleyicilerimize de.
1: Çok teşekkür ediyorum. Özellikle bana tahammül edebilenlere biraz başınızı ağrıttık ettik. Hepimiz kardeşiz. Hepimiz bu ülkenin insanlarıyız. Birbirimizi seviyoruz, sevmeliyiz. Ben herkese seviyorum. Bazen

0: yükselebilirim. Dilim sürçtü ise affola.
1: Sürçülisan
0: eylediysek affola. Hepimize güzel bir bayram diliyorum. Ailemizle, ailelerimizle, huzur içinde, sağlık içinde bir bayram diliyorum. İnşallah bayramdan sonra da Allah nasip ederse tekrar buluşalım. Sevgiler, saygılar,
1: bugün hürmetler. Bugün var mı Sansürsüz'de yayının?
0: Evet, birazdan saat 12.30'da şimdi onun manşetlerini hazırlıyorum bir yandan. Saat 12.30'da Sansürsüz Futbol YouTube kanalında Aziz Yıldırım'ın golcülerini açıklayacağım. Sevgiler, hürmetler. 12.30 Sansürsüz YouTube kanalı.
1: Hakan Bey'in de bir golcü ismi olarak Lewandowski ile anlaştığı
0: iddia. Leva yok. Daha 60-70 milyon euroluk bir golcünün peşinde. Onun da ismi çok ilginç. Birazdan saat 12.30'da Sansürsüz Futbol YouTube kanalı.
1: Bu aralar tabii ki iyi röportajlar, iyi bilgiler veriliyor. Volkan Demir'i de tebrik etmek lazım. O da çok güzel bir
0: kardeşimi
1: iş yapmış.
0: Tebrik ederim.
1: İsmail Kartal'la çok güzel bir röportaj yapmış. Hoca kimseyle konuşmuyordu. Volkan Demir'i kırmamış. Oradan da bir 10-10 dakika, 10-12 dakika size dinleteceğim. Ardından da Yakup Çınar geldi. Cihan Dişli ile beraber hazırlıklarını yapıyor. Birazdan sizlerle beraber olacaklar. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap sona erdi.
2: Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gol herkese mutlu bayramlar diler. İyi bayramlar.
3: Bu bir tekrar yayındır. Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: KCP beton pompalarının sunduğu parantez başlıyor.

0: Parantezden mutlu günler, ben Berk Sayar. Parantez programında bugün özelinde Süper Lig'i konuşacağız. Süper Lig'in şöyle geniş bir özetini geçeceğiz. Dört büyüklerden başlayacağız. Alt sıralara doğru Avrupa macerasına, kupanın etkilediği Avrupa macerasına, onun yanında orta sıralarda bitiren bu yılda böyle geçti diyen, haftalar önceden bu yılda böyle geçti kısmını ilan eden takımlar, onun yanında düşme kalma mücadelesi verip düşen kalan takımlar, tüm hepsini konuşacağız, değerlendireceğiz. Bayram özel yayınımız diyelim esasında hatta buna, zira bayramımız boyunca şimdiden de böyle hepsini tek tek duyabileceğinizi, bayramın sonuna kadar tek tek bu konuşmaları, bu sohbeti dinleyebileceğinizi ara ara zaman zaman aktarmış olalım. Erkan Tiryaki ile özel yayınımızdayız ve ben Berk Sayar. Paranteze giriş yaptık. 0212 273 10'dan sizler katkılarınızı lütfen iletin. Bizlerle buluşturun. Erkan Tiryaki, hoş geldin. Selamlar.
1: Hoş bulduk. Belki iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Her şeyden önce şöyle bir dört büyükleri konuşarak başlamak gerekir herhalde. Söz konusu Süper Lig'se.
1: Yani tabii öyle olur. Yani zaten sezonu ilk dörtte bitirdiler.
0: Evet, Galatasaray'la şampiyonla başladım. Neyi doğru yaptı? Neden zaman zaman eleştirildi? Neyi düzeltmesi gerekiyor? Galatasaray'da aynı zamanda ismi geçen oyuncular, gitmesi konusunda adı geçen oyuncular aynı şekilde. Gelmesiyle gitmesiyle heyecanlandıran oyuncular. Bunlar için neler söylersin?
1: Sezon genelinde diyorsun.
0: Tabii. Hem sezonun sonuna bakıyorum, transfer kısmına bakıyorum, hem de sezonun genelini konuştuğumda. Galatasaray neyi doğru yaptı, neyi yanlış yaptı deyip oraya geçelim istersen.
1: Yani bütün takımlar için daha fazla yanlış vardı. Doğruları daha fazla yapan takım zaten sezonu kupayla tamamlayan Trabzonspor'du. Onların da sezonun sonuna doğru yanlışları oldu ama hiç kimse onları yargılayamaz bu kadar son dönemeçteki hatalarından dolayı. Çünkü o son dönemece gelmek bile bir başarıydı Trabzonspor için ki sezonu kupayla tamamladılar. Diğer taraftan sezon genel olarak bütün takımlar için A'dan Z'ye, yani ilk sıradan 18. sıraya kadar birçok takım için, ya da öyle söyleyeyim, 15-16 takım için, küme düşenler de dahil buna, yanlışlarla dolu bir sezondu. Yani doğruların az yapıldığı, tabii ki 34 haftalık çok büyük bir maraton, uzun bir maraton. Bunun içinde bazı takımlarımızın Avrupa Kupası, bazı takımlarımızın Türkiye Kupası serüveni çok uzun sürdü. O yüzden sadece 34 hafta olarak da bakmamak lazım. Arada milli maçlar, Dünya Kupası serüveni, o stresi yaşayan futbolcular vesaire vardı. Her hafta aynı istikrarla, aynı düzenle oynayamazsınız ama daha fazla hataların ön plana çıktı. Daha az hata yapanın kümede kaldığı, Avrupa'ya gitti ve şampiyon olduğu bir sezondu ama hataların daha fazla ön planda olduğu bir sezondu bence.
0: Tabii Galatasaray'da geçtiğimiz 4 yılı göz önünde bulundurduğunda, ya da işte geçtiğimiz diyorum ki bittilik bu sezon özelinde de, bundan önceki 3 yılı göz önünde bulundurduğunda, dediğin gibi hataya en yakın ya da hata yapmaya, şampiyonluğu vermeye en yakın sezon olarak değerlendirebiliriz. Tabii bunu böyle değerlendiriyorken Galatasaray'a ilişkin biraz da detaylandırmak isterim ki gelecek yıl nerelere takviye yapılmalı sence? Bu işin sencesi değil belki, burada bir kamuoyu oluşmuş gibi görüyorum. Galatasaray'da şu noktaya şu gelmeli, ya da işte şu noktaya transfer yapılmalı, şurada şununla devam edilmeli gibi şeylerde kamuoyunun biraz birleştiğini görüyorum. Ne dersin?
1: Şimdi belli bir başarıdan sonra doymuşluk olur. Her takımda olur. Bu doymuşluktan dolayı da bir değişiklik olur. Bunu Galatasaray 96-2000'de yaşadı. 2001'de çok fazla bir değişikliğe gitmedi. İşte sadece teknik direktör değişikliği vardı. Fatih Terim'in yerine Lucescu gelmişti. Ama futbolcuların birçoğu zaten kalmıştı. İşte Emre'si, Okan'ı, diğer futbolcuları, Hacı'sı vardı. Ama 2001'de işte bir Ankara Gücü Fenerbahçe yenilgisiyle son haftalarda şampiyonluğu Fenerbahçe'ye kaptırmıştı. O doymuşluk diyebilirdik ama şimdi Galatasaray'da evet. Özellikle Dünya Kupası'ndan sonra bakalım Barış Alper'i tutabilecek mi Galatasaray, işte yine Abdülkerim'i tutabilecek mi? Belki Uğurcan'a çok büyük teklifler gelecek Dünya Kupası'ndan sonra. Bunları bilmiyoruz. Dünya Kupası'nın bitmesinde beklemeliyiz açıkçası. Doymuşluk var mı? Bazı futbolcular üzerinde olabilir. Örneğin Lucas Torreira gibi. Ve işte aslında 4 yıl üst üste şampiyon olan herhalde bir Icardi var. Ki iki zaten onunla yolları ayrıldı. Abdülkerim var, Barış Alper var. Başka var mı? Torreira var bir de herhalde. Yani çok fazla aslında baktığın zaman Galatasaray kadrosu 4 yıl üst üste oynadı. Her sezonun kahramanı farklıydı. İşte ilk sezon Icardi'ydi. Mertens'ti. Oliveira vardı. Özellikle ilk sezon şampiyonluğunda çok katkısı vardı. Son 2 senede Osimhen var. Tabii Dünya Kupası'ndan sonra özellikle transfer sürecinin daha fazla şekilleneceğini ki Galatasaray'ın acelesi de yok. Şöyle acelesi yok. Yani ilk resmi maçını ligde oynayacak. Avrupa'da Eylül'de maçını oynayacak direkt Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katıldığı için. Diğer takımlar gibi örneğin Fenerbahçe 21-22 Haziran'da sezonu açacak. Eğer kupayı Konyaspor alsaydı Beşiktaş 2 hafta sonra sezonu açacaktı. Birçok takım sezonu erken açacakken Galatasaray Temmuz'un ortasına doğru sezonu açacak. Yani milli futbolcular Dünya Kupası'ndan dönmüş olacak. Dünya Kupası'ndan sonra transferi ön planda olan isimler daha fazla belli olmuş olacak. Ve oturmuş bir yönetim düzeni, oturmuş bir teknik direktör
0: düzeni. Bu arada benim bildiğim Beşiktaş'ın işi değişmiyordu yine öyle olsa dahi.
1: Yani Konferans Ligi'nde herhalde başlasa daha da fazla.
0: Hayır, 23 Temmuz diye biliyorum her ikisinde. Avrupa Ligi eleme oynasaydı eğer oynayacak, düzeltiyorum. Beşiktaş şu anda Trabzon'un kupayı almasıyla Avrupa Ligi'ne
1: gidiyor.
0: İkinci eleme turu oynayacak. Evet, 23 Temmuz'da. Ama gördüğüm kadarıyla benim eğer önümdeki tabloda yanlışlık yoksa.
1: Konferans'ta da aynısını oynayacak. Evet, o zaman Trabzonspor'un biraz değişti. Ya da Başakşehir. Yani şöyle ki, yani sezonu çok erken açacak rakipleri. Hı hı. Yani Fenerbahçe zaten fazla ön eleme oynayacak. Şampiyonlar Ligi'nden ikinci ön elemeden başlıyor diye biliyorum. Üç ön eleme geçmesi lazım. Başkan belirsizliği, teknik direktör belirsizliği, kadro belirsizliği var. Beşiktaş sıfırdan bir yapılanmayla girecek. Çok net bir şekilde.
0: Peki yani, biz Galatasaray'dan koptuk an itibariyle. Fenerbahçe'ye devam edelim.
1: Şöyle geliyorum Galatasaray'a. Ya bu takımların yanında Galatasaray'ın sıfırdan başlayacağı tek Galatasaray'ın işte çok önemli teklifler gelirse, işte Barış Alper'e 40 milyon euro teklif geldi Uğurcan'a 50 milyon teklif geldi, işte Real Madrid geldi, Osimhen'i istedi, 100 milyon euro teklif yaptı. Zaten orada da ciddi bir maddi gücü olacak Galatasaray'ın, yerlerini doldurmak için onların bir telaşı olur eğer böyle teklifler gelirse. Onun dışında diğer rakiplerine baktığın zaman diğer rakipleri telaş içindeyken Galatasaray yine sezona 1-0, yani bugün itibariyle, işte bugün ne 24 Mayıs itibariyle 2026-2027 sezonuna Galatasaray yine 1-0 önde başlıyor.
0: Peki. Erkan Tiryaki ile yayınımız devam ediyor ve Fenerbahçe ile devam edeceğiz. Fenerbahçe nerede hata yaptı diye sorduğumda Erkan Tiryaki neler söylersin?

0: kendi kendine şimdi ilk yılda kaybettiği şampiyonlukla hep ikinci oldu zaten Galatasaray'ın şampiyonluklarında Fenerbahçe. İşte ilk 3 yıla oranla hep rakibini takip eden bir Fenerbahçe vardı. Bu sezon da tamam puansal olarak rakibini takip ediyor ama çok fazla fırsat geçti Fenerbahçe'nin eline. Özellikle son dakikada yediği goller işte hemen akla gelen Kasımpaşa, Rize, Antalya maçında 90'da direkten dönen top veya Karagümrük maçındaki işte o kadar büyük bir fırsat gelmişken Karagümrük maçında kötü oynanan futbol, küme düşme hattına kaybedilen çok fazla puanlar. Ne olursa olsun rakibinle yine bir şampiyonluk maçına çıkıyorsun. Hiç varlık gösteremeden penaltı kaçırdığın bir maç. Penaltı yazsan senaryo belki farklı olurdu. Ya Fenerbahçe'nin eline işte 9, 10, 11 ne kadar dersen o kadar çok fırsat geçti ki. Ne işte hakem diyebilirsin, ne başka bir şey diyebilirsin, ne... tabii ki bunun içindeki en önemli şey ara transferdeki transfer politikasının yanlışlığı. Ama şimdi diğer taraftan da işte Ederson orada boşa çıkmasa, 10 kişilik Kasımpaşa'dan gol yemesen, Talişka penaltıyı gole çevirse Galatasaray maçında hiç kimse santrafor'u konuşmayacaktı. Yani aslında sağ içinde kaybetti Fenerbahçe. Net bir şekilde son dakika yediği goller, eline geçen fırsatları değerlendirememek. Ondan sonra sırayla sayabiliriz. İşte yönetimin işte iki santrafor'u göndermesi yerine santrafor alamaması, transfer politikasının yanlışlığı. İşte
1: bir de bunu yapan yönetim mesela Erkan Tiryaki, bunu yapan yönetim mesela sezon sonunda bir kupa da alması halinde en çok kupa kazanan yönetim olacaktı. O da ilginç.
0: Ya zaten şimdi baktığın zaman son 12 yılda 2 tane kupa, evet, var zaten. Çok şey değil. Sen ben yönetsek de Fenerbahçe zaten her zaman doğal şampiyonluk adayı, doğal Türkiye kupası adayı.
1: Final Four'da da bir kültür oluştu mesela. 5
0: yılda yani. Yani zaten orada Euroleague'de takım kazanıyor. Kadınlar da zaten son 4 yılda hep ikinci oluyordun. Hep son dakika şampiyonluğu kaybediyordun. Şampiyon oldun. Kadın basketbolda zaten kupan banko. Yani sen ben yine de yönetsek zaten bu kadar kupa gelecekti. Bu futbolda gelmedi sürece bu şey yani yok kürek takımı şampiyon olmuş, yok şu olmuş, yok bu olmuş. Bunun camia karşısındaki çok büyük bir şey yok. Tabii ki çok önemli. Basketboldaki, Euroleague'deki ben eminim ki ya bende de başta olmak üzere birçok taraftar cuma günü Olympiakos'a kaybedilen maçtan sonra büyük bir hayal kırıklığı yaşadı en az futbol takımı kadar. Bu başka bir konu. Ama Fenerbahçe bu yıl eline geçen fırsatları o kadar çok net harcadı ki, o kadar çok net fırsat tepti ki, onlardan belki birkaçını değerlendirerek psikolojik üstünlüğü, ki bir tanesi herhalde Samsun Spor maçıydı. Ya bu kadar fırsatı ele geçip tek değerlendirdi Samsun Spor maçıydı. Orada da psikolojik üstünlüğü acaba alıyor mu dedik. 2-1 gerideydi 90. dakikada, 88. dakikada. Orada 2 gol attıktan sonra 3-2 kazandı. Evet, Fenerbahçe herhalde psikolojik üstünlüğü bu sefer alacak. Tak üzerine Kasımpaşa maçı denk geldi. Rize maçı denk geldi. Yani onun bir devamlılığını sağlayamadı. Rakibin bu kadar tökezlerken, bu kadar fazla maç kaybederken, son yıllarda hiç kaybetmediği kadar puan kaybederken senin sağ içinde buna bir reaksiyon vermen lazımdı. Bu reaksiyonu Fenerbahçe psikolojik olarak da futbol olarak da çok fazla veremedi. Özellikle Galatasaray derbisinin kazanılmasıyla ara dönemde, yani Ocak ayında şeyde Tedesco ile büyük bir moral motivasyon, psikolojik üstünlük motivasyonu sağlamışken takım işte iki santraforunu gönderip onun yerine alamamak, bunların hepsi etken. Ama ikinci, üçüncü, dördüncü sırada gelir. Birinci etken tabii ki sağ içinde. Sen 90. dakikada Ederson boşa çıkarsa, 10 kişi kalmış Kasımpaşa'ya karşı kapanıp golü yersen, son maçta bile Eyüp Spor karşısında savunmana top çarpıp golü yersen, Antalya Spor maçında 30 santimetreden golü atamazsan, penaltıyı kaçırırsan Galatasaray derbisinde, bunların hepsini yan yana dizdiğimiz zaman Fenerbahçe sağ içinde kaybetti demektir şampiyonlar.
1: Kaldı ki penaltıyı kaçırdığın maçta sonradan 3-0 geriye düşüyorsun. Yani maçın tam da durum noktası. 1-0
0: başlasa o maçın, o maçın senaryosu 1-0 başlasa başka bir şey konuşuyorduk. Kesinlikle. Belki büyük stres Galatasaray'a şey yapacaktı. Öyle veya böyle Galatasaray Antalya'ya kaybetseydi son Kasımpaşa maçı belki daha, yani kazanırdı büyük bir ihtimalle, bu sefer kaybetmezdi ama daha farklı şeyler konuşabilirdik. Diğer taraftan Galatasaray bir şekilde eline geçen fırsatı değerlendirdi. Hata yapmadı ve şampiyon oldu. Yani 4 yıl üst üste şampiyon olmak, yok sağ dışıydı şuydu buydu. Yani bu yıl Fenerbahçe'nin hatta ligi işte kaç puan farklı kaybetti Beşiktaş? 20 puan farklı kaybetmiştir herhalde. Hatta Beşiktaş'ın bile 17. Eline çok fazla, yani Beşiktaş'ın 17. bile eline çok fazla fırsat geldi ama değerlendiremediler.
1: Şimdi Fenerbahçe için de şunu konuşabiliriz belki Erkan Tiryaki. Şimdi Galatasaray'da şunu konuştuğumuz için şunu konuşabiliriz diyorum. Galatasaray'ı önce bir hemen hızlıca kontrol edip sizlere aktarayım.

0: Konya, Alanya, Beşiktaş, Başakşehir, Trabzon, Göztepe, Kocaeli, Gençler Birliği, Fenerbahçe ve Samsun maçları ardı ardına. Bu maçlar zorlu maçlar olacak. Fikstürde Galatasaray'ı hem ilk yarı maçlarında hem de ikinci yarı, ikinci devre maçlarında zorlayacak demiştik. Ki burada bu saydığım takımlardan Konya'ya, ama Konya'da biraz sürpriz oldu, onu da söylemek lazım. Konya'ya, onun yanında Trabzon'a, yine konuştuğumuz gibi her iki maçta da Kocaeli'ye, aynı şekilde Samsun'a takıldığını gördük Galatasaray'ın. Bu fikstür zorluğunda esasında beklenen gibiydi. Fenerbahçe tarafı hep hesaplamalar yapıyordu ya. Ya şurada takılsa, burada takılsa Fener maçı alsan şampiyonsun diye. Hepsi de oldu dediğin gibi. Ama Fenerbahçe'de de şurası belirleyici oldu. Aynı şekilde hatta Karagümrük'ten değil, ben orada Trabzon'dan alayım. Trabzon, Kasımpaşa, Antalya, Samsun, Karagümrük, Gaziantep, Beşiktaş maçlarını geçiyorum. Kayseri, Rize ve Galatasaray derbisine kadar olan bölüme geliyorum. Orada Kasımpaşa'ya 1-1, senin dediğin gibi az önce çok güzel aktardın. Yanında Antalya Spor'a 2-2 ile takıldı. Sürpriz bunlar bu arada. Kasımpaşa'ya takılır demezsin mesela bir fikstür yaptığında. Trabzon'dan 1 puanla döner, Kasımpaşa'dan 3 alır, Antalya'dan 3 alır, Samsun'da belki 1 puan alır diye devam edersin ön tahmin yaptığında, ama hiç olmadı onlar. Hep sürpriz yaşattı ve hadi oralarda takıldı, Karagümrük'ü de deplasmanda da olsa yener dersin olimpiyatta. Bunu konuşursun, ama orada da 2-0'lık mağlubiyetle fişi çekmiş oldu. Hadi onu da geçtim. Bir Kasımpaşa travması daha yaşattı. Son dakikada gelen gol, son dakikada gelen farklı bir golle. Çaykur Rizespor karşısında 2-2 ile bitti maç. Fenerbahçe hakikaten sürprizleri yaşattı ve hep tepti, fırsat tepti. Bunu konuşturdu.
1: Yani doğru aslında Fener, şimdi sen Galatasaray'ın sürprizlerini konuştun. Fenerbahçe'nin kaybettiği maçları konuştun. Fenerbahçe aslında zor fikstürünü geçmiş. Fenerbahçe işte Trabzonspor'u gitti, deplasmanla yendi. Beşiktaş'ı yendi çok zorlanarak son dakika penaltı golüyle. Samsunspor'u yendi. Konyaspor deplasmanından 3 puanı aldı çok rahat bir şekilde. Tabii orada Konya'nın artık tamamen Türkiye Kupası finaline odaklanması vesaire de vardı. Bunların hepsini birlikte baz aldığımız zaman Fenerbahçe zorlu fikstürleri zaten geçmişti. Asıl takıldığı yer Fenerbahçe'nin kolay dediğimiz işte Kasımpaşa maçı gibi, Rize gibi, bu tarz maçlarda Fenerbahçe çok zorlandı ve zaten hep son dakika golleriyle sıkıntı yaşadı. Bu açıdan baktığımız zaman Fenerbahçe'nin zaten ya bu sezonluk olarak değişiyor. Bazen dersin ki derbi bazen aslında takımlarını yenen şampiyon olamazsın. Fenerbahçe bu yıl her ikisini yapamadı. Galatasaray'ı iki maçta yansa zaten şampiyondu. Veya Kasımpaşa'yı, Antalya'yı, Rize'yi yenseydi şampiyondu. Ya bu yıl o kadar çok fazla fırsat geldi ki Fenerbahçe'ye. Direkt saha içinde kendisi kaybetti diyebiliriz.
0: Peki Trabzon dedim, Beşiktaş'a döneceğim oradan. Trabzonspor için neler söylersin? Bu sezon 3. kapattılar ligi. 77 Galatasaray, 74 Fenerbahçe, 69 Trabzonspor dedik. Trabzonspor bence bir teknik direktörü yeniden mi kazandı diyelim? Yoksa kazanmış mıydı zaten? Neler söylersin?
1: Yani çok kaygan bize mi? Şimdi seneye birazcık sıkıntılı bir süreç başlasın. Fatih Tekke de, yani sezonun teknik direktörü. Fatih Hoca da tartışılmaya başlayacak. Futbolun doğasında bu var. Tabii onlar da şöyle bir fırsat tepti. Hiç bu kadar yüksek bir çıkış beklemiyorlardı. Sonuçta şampiyon olduktan sonraki sezondan sonra nasıl puan topladıkları veya şampiyonluğa ilk dörde, ilk üçe en fazla yaklaştığı sezon oldu Trabzonspor. İki sezonda kupayla tamamladı bence. Sezonun çıkış yapan ve en başarılı takım Trabzonspor'u diyebiliriz. Onlar da şöyle fırsat tepti. Galatasaray galibiyetinden sonra Alanya deplasmanından başlayarak çok basit puanlar kaybettiler. Çok olmayacak denilen puanlar kaybettiler. Yoksa eğer o fırsatı değerlendirebilselerdi üst üste, yani kalan 4 haftada Galatasaray maçından sonraki maçlarını zaten kazansalardı Trabzonspor şampiyon olacak. Bu kadar fırsat ellerine gelmişti ki rakiplerimle maç oynadığı bir dönemde. Yani en kötü ikinci bitirebilirlerdi dedi ki, kazansalardı, yani kazanarak devam etselerdi ki fikstürü bence daha kolay gözüküyordu rakiplerine göre. Onlar da bence şu anda içten içe acaba diyorlardır, ama işte Türkiye Kupası'nın kazanılması, beklenen çok daha iyi bir sezon geçirilmesinden dolayı bence Trabzonspor taraftarı mutludur. Tabii onlar için de kritik nokta neydi? Gençler Birliği maçıydı. Yani Gençler Birliği'nin bu kadar paf kadro öyle çıktığı bir maçta son dakika golü gelmesi belki de eğlenecekti Gençler Birliği'ne Trabzonspor. Onlar da biraz direkten döndü. Şanslılardı. Yani iyinin yanındadır ya.
0: Tabii. Metin Hoca'ya ayrı bir parantez açmak gerekiyor Gençler Birliği tarafına geçince. Onu da hakkını şimdiden teslim edelim.
1: Yani. Evet. Oradaki radikal değişiklikleri
0: peki,
1: konuşmak lazım.
0: Da. Beşiktaş'a döndüğümde, Beşiktaş tarafına bakarsam. Erkan Tiryaki, sesimi alabiliyor musun? Senin sesin biraz uzaktan gelmeye başladı. İstersen bir reklama gideyim. Reklamın ardından tekrar daha sağlıklı tamamdır. Ortamda bağlantıya tamamdır. Devam edelim.
1: Olduğun için belki ondan da
0: tamam, değil, tamam. Hemen.
2: KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam edecek.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam ediyor.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Parantez programında aranın ardından birlikteyiz ve Süper Lig özel, aynı zamanda bir anlamda bayram özel gibi de görebiliriz. Zira böyle uzun uzadıya dinlenecek, keyifle dinlenecek ya da keyifle konuşulacak konulardan biri değil mi? Bayramda birçok yerde bu konular meşgul edecek, öyle söyleyeyim. Yani işte bayramda konuşulacak şeylerden biri nedir Erkan Tiryaki mesela? Ya kavurmayı biraz bekletin. İşte hemen tüketmeyin. Mesela sen hemen tüketenlerden misin yoksa bekletenlerden misin? Bence hemen tüketenlerdensin abi. O gün içerisinde.
1: Büyükbaş olursa ben büyükbaş yemiyorum. Büyükbaş olursa yerim.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Büyükbaş olursa yiyemem. Ya bu kokuyor bana hepsi.
0: Abi küçüğü büyüğü sormadım ama ben şimdi bak. Bak sen yani gurmelikten şey yiyin.
1: Bir Zamanlar Anadolu filmiydi herhalde, Yılmaz Erdoğan.
0: Evet abi.
1: Defli yani, et kuzu etidir. İşte. Ben yiyemem mesela. Yani o damakla alakalı, evet kuzu yerim ama yani bilmiyorum, böyle çok iyi marine edilmesi vesaire gerekiyor. Ya o bir artık şey olmuş. Dini kültür değil, başka bir şey o.
0: Bu arada o sahne, o sahne biliyorsun, doğaçlama değil mi?
1: Doğaçlama, evet evet.
0: Evet, hatta Yılmaz Erdoğan'la beraber.
1: Evet, doğaçlama. Yokmuş replikte.
0: Replikte yok. Çok da güzel oynuyorlar yani. Bir Zamanlar Anadolu'da değil mi diye giriyor orada ya mesela. Doğru.
1: Evet evet.
0: Et de çok
1: güzelmiş.
0: Orada zaten
1: değil mi derken zaten şeyden çıktığını anlıyor. O anlıyor.
0: Tabii.
1: Şeyden, senaryodan. Yani, o konuda sağlık şeyi verebilecek şeyde değilim ben. Yani önüme gelirse yerim ama küçük başsa yememeyi tercih ediyorum. Yani biraz yemeyenler zaten, küçük başı yemeyenler zaten kokuyor diye yemez. Evet. Lezzetinden ziyade. Peki. Ya da çok iyi marine edilmesi lazım.
0: Evet. Ben tamamen şuradan girecektim konuya. Yani bayramda bir bu konuşulacak, bir de işte Süper Lig'de ya şöyle olsaydı, böyle olsaydı, öyle olmasaydı gibi gibi ihtimalleri konuşuyor olacağız bayramda. Yani evlerde konuşuyor. Evlerde gündemi bunlar belirleyecek. Tabii biraz da siyaset konuşulacak, o da ayrı konu.
1: Yani siyaseti daha fazla
0: konuşulur bu dönemde. Doğru.
1: Diğer taraftan şimdi futbolda da Dünya Kupası var. Dünya Kupası devreye giriyor.
0: Gerçi daha fazla konuşuyorum da ben mesela. Kendimi hatırladım. Şu an mesela en son bir böyle aile toplantısında, aileyle beraber bir araya geldiğinde ya da ilk geleceğin zaman onu konuşacaksın abi. Çok şey birikti yani siyaseten.
1: Yani orada da siyaset, futbol, evet. Ekonomi, magazin geri gelir. Aile durumu, evleniyor musun, çocuk var mı?
0: Tabii.
1: Sana bunlar da gelecek.
0: Abi bana gelecek bunlar, doğru diyorsun. Bak sen biraz da böyle tecrübeli biri olarak abi hemen bir yani. Oradan sana bunlar da geliyor dedim. Ben de seni sıkıştırayım Erkan Tiryaki yayında.
1: Ya olur.
0: Nereden sıkıştırayım abi? Ya, dur ben aklıma geliyor yani, belki.
1: Beni çok sıkıştırabileceğim bir şey kalmadı. Onunla eleğini alsın derler ya.
0: Abi kalmadı,
1: beni
0: doğru
1: diyorsun. Çok sıkıştırabileceğim bir şey kalmadı.
0: Ben işten yürürüm belki. Dur bakayım abi, aklıma belki bir şey gelir. Dur bakalım.
1: Bir şey geldi mi? Her zaman beklerim sıkıştırmanı.
0: Peki eyvallah. Abi teşekkür ettim. Erkan Tiryaki ile yayınımız sürüyor. Tabii biraz işin esprisiyle girdik. Tatlı kısmıyla girdik. Beşiktaş tarafına döndük. 60 puanla 4. sırada tamamladılar. Beşiktaş'ı konuşuyoruz. Orayı konuşarak Başakşehir'e geçeceğiz. Göztepe'ye geçeceğiz.
1: Yani büyük hayal kırıklığı. Tabii ligin bazı sezonları şu özellikle 3-4 yılda bir 38 hafta oynandı. 36 ama 34. Yani ortalama Beşiktaş'ın puanı son 4-5 sezonda 2'yi bile bulmuyordur. 1.70, 1.80, 1.60. İşte değişen başkanlar, değişen teknik direktörler.

0: kötü kadro planlaması, bir kere Beşiktaş sezon içindeki şu başkan değişikliğinden vazgeçmesi lazım. Hadi teknik direktör değişikliği neyse de. Çünkü gelen başkan Fenerbahçe belki bu dönem aynı hatayı yaptı devre arası transferinde. Harcıyor. Yaptığı transferler boş transferler oluyor. Hadi şimdi git de senin rakibin Kante, Gündüz gibi gelecek sezonlarda da kullanabileceği önemli iki isim aldı. Yani senin gidip aldığın isimler daha gerçi Trabzonspor'da her ne kadar çıkış yakalasa da işte Muşi'ydi, Al-Nusrati'ydi. 30 milyon euro yaklaşık verdiğin, 25-30 milyon euro verdiğin isimleri daha sonra elden çıkartmaya çalışıyorsun. Geçen yıl devre arasında da aynı hatayı yaptın. Bu yıl devre arasında da aynı hatayı yapıyorsun. Beşiktaş'ın evet yine söylüyorum özellikle Galatasaray maçını kazanması durumunda bir ivme yakalayabilseydi Fenerbahçe maçını da kazanabilirdi. İşte oynamamasına rağmen başka bir konu. Ama o moralle gelseydi tamamen Beşiktaş'ın da eline gelmişti şampiyonluk şansı. Ama onlar da yani o kadar kötü bir transfer politikası, o kadar kötü yatırımlar yaptılar ki ve hiçbir şekilde garip olan ders alınamaması. Hep aynı hataları, aynı şeyleri deneyerek yapmaya başladılar. Beşiktaş'ın bence en büyük sıkıntılarından en büyük sıkıntısı yanlış transfer politikası. Bir anda 7-8 oyuncu almanın isim fark etmeksizin camiaya heyecanlandırdığını düşünerek, yani bunlar işte 1,5 yıl önceye gidiyorum. Şeyle herhalde Van Bronckhorst'la 5-0 kazanılan Galatasaray derbisi, orada Immobile'nin Rafa Silva'nın yıldızlaşması ki bu dönemde belki de son 3-4 yılda en faydalı transferlerden birisi Rafa Silva'ydı, ama oranın da karakter problemi varmış. Sadece şey olarak bakmamak lazım, karakter olarak da bakmak lazım transferlere. O açıdan baktığımız zaman Beşiktaş'ın transfer politikasındaki yanlışlığı, bu yanlışlıklardan bir tanesi, en önemlisi de sürekli yönetim değişmesi, sürekli teknik direktör değişmesi, sürekli futbola bakan şube sorumlusunun transfer yöneticisinin değişmesinden dolayı herkes geldi kendine göre transferler yaptı. Burada kimseyi suçlamak veya bir tırnak içinde de söyleyeyim, avanta peşinde koştuğundan dolayı değil. Tabii ki gelen herkes Beşiktaş'a hizmet etmek için kendi çapında bir şeyler yapıyor ama transfer başka bir iştir. Şimdi Önder Özen çok iyi bir yorumcu, çok iyi bir futbol adamı. Özellikle Zico döneminde Fenerbahçe'deki katkısı çok büyüktü. O Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde seyrek final vesaire oynarken yardımcı antrenörlüğü çok iyi. Ama sportif direktörlük denendi Önder Özen'le. Olmadı. Kasımpaşa teknik direktörlük denedi Önder Özen'le yanlış hatırlamıyorsam. Olmadı.
1: O da hep iyi şeyleri yani hatırlatıyor.
0: Daha denenmişi, bir daha denenmişi denemek ne kadar doğru.
1: Ama aynı transferde de iyi şeyleri doğru hatırlatıyor mesela, ne dersin Önder Efendim? Özen? Transfer döneminde de iyi şeyleri hatırlatıyor Önder Özen mesela, ne dersin?
0: Hangi dönem, hangilerini yaptı mesela Beşiktaş'ta?
1: Yani ön plana çıkarıp tüm yaptığı transferleri çıkarsak konuşsak Erkan Triyaki o açıdan. Bu arada araca çok yağmur yağıyor, camdan anlıyorum galiba.
0: Fark ediyorsun değil mi?
1: Yerini de o
0: bayram kulaklıkta... yağmurlu.
1: Aynen.
0: Her bayram, her kurban bayramı yağmurlu oluyor.
1: Biraz öyle. Abi şöyle söyleyeyim. Senin bulunduğun yeri bile ben şu an çıkartırım yani. İşte sen şu an Yeni Mahalle, Bahçeli Evler, Beştepe, Emek civarındasın Ankara'da.
0: Anlık hava durumu takip ediyorsun o zaman.
1: Abi Windradar'dan takip ediyorum seni. Yani hava radarından takip ediyorum.
0: Doğru yeri tarif ettim. Yeni Mahalle tarafındayım.
1: İş yerine de çok yakınsın.
0: Ama şu anda azaldı. Bir anlık bir bastırma.
1: Geçiş, yağmur geçişi.
0: Şu anda bir yağmur geçişine geçiştirdim. Şey yaptı. Azaldı.
1: Abi bak yerini bulurum.
0: Senden bir şey kaçmaz. Abi ben yerini... gazetecilikten sonra hafiyelik yap.
1: Abi neylik yapalım?
0: Hafiyelik.
1: Ha peki takip edin. Abi o eski de ya, o tarih kitaplarından hatırlıyorum hafiyeliği.
0: Ya işte ne diyorlardı şey...
1: Dedektif desen ona.
0: Dedektif.
1: Aynen, dedektif de hafiyelik yani...
0: Kemal Sunal'ın filmleri aklıma geldi, tamam.
1: Peki abi, tamam, ama bak kaçmaz bizden yani, öyle söyleyeyim.
0: Zeyrafiye diye bir filmi vardı herhalde değil mi Kemal Sunal'ın?
1: Yok, onu hatırlayamıyorum, onu hatırlayamadım abi. Peki hızlıca devam ettim, ben dersi kaynattıktan sonra tekrardan suçumu kabul edip şöyle hızlıca devam edelim. Beşiktaş'a ilişkin söyleyeceğin farklı bir şey var mı diye ben sorayım, sen önden yüzden kısmıyla yaklaştın.
0: Beşiktaş'ın en büyük problemi çok fazla denenmişe denemesi artı Ya gerçi buna Fenerbahçe'de düşüyor da, yani transfer politikasını çok yanlış şey yapması. Bazen şunu demek yeterli olabilir. Yani devre arasında yapacağı Beşiktaş'ın çok basitti. Yani biz gelecek yılın kadrosunu kuruyoruz ama işte devre arasında tam havlu atmamıştı Beşiktaş. 8-9 puanlık bir fark vardı. Yani hedef

0: orada yüksek tutmayı, böyle Türkiye kupasıdır hedef deyip ve o da olmayabilir deyip az transfer yaparak mevcut kadroyla devam ederek, hani para biriktirme politikası olur ya, yani gelecek yılın yatırımını yapması lazımdı. Şimdi ister istemez rakiplerinin o transferdeki şeylerine, zengin futbolcu, maliyetli futbolcu, yıldız futbolcu alma izlenimini devam ettirmeye çalışacaklar. Orayı yapmaya çalışacaklar. Bunu yapınca da maddi olarak zaten güç çok fazla yok Beşiktaş'ın şu sıra. Ne kadar faydalı olacaklar göreceğiz.
1: Başakşehir'e geçtim. Başakşehir'de 5.lik mücadelesinde Göztepe, Samsun. Samsun son ana kadar takip edemese de onlarla yarıştı. Başakşehir için neler söylersin? Bu sezon onlar da yoluna tam olarak nerede devam ediyorlar diye şöyle önümdeki tabloyu açtığımda Konferans Ligi'nde devam ettiklerini ve ikinci elemeden katıldıklarını, yine Beşiktaş gibi, Fenerbahçe gibi, hatta yanlış mı görüyorum? Hemen hemen benzer tarihlerde oynayacaklarını hatırlatalım. Evet, Fenerbahçe 21-22 Temmuz, tabii Salı Çarşamba'ya denk geldiği için 1-2 gün önce, Şampiyonlar Ligi'nin kültürüne ayak uydurabilme açısından Salı günü ya da Çarşamba günü oynayacak. Beşiktaş Perşembe gününe, Çarşamba'ya denk gelecek, o döneme denk gelecek bir süreçte oynayacak. Başakşehir'de yine Beşiktaş'la aynı günde oynayacak, öyle bekliyoruz. Neler söylersin Başakşehir için kısaca?
0: Tabii kupayı Konyaspor'un kaybetmesiyle beraber onlara bir UEFA şansı doğdu. Orada ben Göztepe'nin gitmesini çok istiyordum Avrupa'ya 5. olarak. Bir İzmir şehrinin de tekrar çok uzun yıllar sonra bir Avrupa kupası görmesine, ki hak ediyorlardı bence performanslarıyla, Avrupa kupası görmelerine isterdim. Tabii Başakşehir'de Nuri Şahin'le beraber çok büyük bir çıkış gerçekleştirdi. Sezonun Fatih Tekke ile beraber en faydalı teknik direktörlerinden birisi de veya en başarılı teknik direktörlerinden birisi de Nuri Şahin olacak. O yüzden Başakşehir'de o herhalde son 10 yılda 7. ya da 8. kez Avrupa kupalarına katılıyordur. Onu artık benimsedi. Özellikle Emre Belezoğlu'nun göreve gelmesinden sonra, Aykut Kocaman, Emre Belezoğlu, o dönemde gerçekten çok sıkıntı çektiler toparlanmaları. Tabii doymuş bir kadrodan sonra dönüşümleri kolay olmadı. Sıkıntılı bir süreç yaşadılar ama bir iki yıllık tökezlemeden sonra bu yılda acaba öyle mi derken Nuri Şahin'in gelmesiyle beraber önemli bir çıkış yakaladılar. Ben hak ettikleri yerde olduklarını düşünüyorum çünkü orası rahat bir kulüp. Şampiyon olurken de rahat kulüp. Abdullah Avcı çalışırken de, Okan Buruk çalışırken de. Neden? İşte taraftar baskısı yok. Maaşlar zamanında alınır. Bir türbün baskısı yok. Diğer taraftan nasıl söyleyeyim, bir başarılı olma zorunluluğundan ziyade istikrarı koruma dertleri vardı. Bunu da zaten yaparken çok fazla zorlanmadılar. Ama bir iki yıllık o tökezlemeden sonra, özellikle Okan Buruk o şampiyonluk dönemi, daha sonrası da bir tökezlemekten sonra, ki orada da Avrupa kupalarına katıldılar. Yani yine ilk beş içinde bitirdikleri sezonlar oldu. Bu yıl bence tekrar o doğru transferlerle, bir kere işte o doymuş oyuncuları göndererek, Şamudrov transferi çok önemliydi, doğru transferlerle yeniden ilk 5'e girdiler. Konferans Ligi'nde artık bizim takımlarımızın, işte Freiburg'un UEFA Avrupa Ligi finali oynadığı, işte Konferans Ligi finalini veya yarı finalini Polonya takımlarının, Ukrayna takımlarının, savaş ortamındaki bir Shakhtar Donetsk'in oynadığı yerde artık açık ve net bir şekilde bizim takımlarımızın da, çok net söylüyorum, Başakşehir'in de, Göztepe'nin de, ya zaten Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor saymıyorum bile, eğer konferans ligindeyseniz oranın doğal favorisi kazanmak.
1: Ne eksiğimiz var dedirtiyor değil mi o Freiburg'u finaldeki performansıyla görünce?
0: Yani baktığınız zaman tamam, Aston Villa zaten çok ağır basan, yani Premier Lig'i ilk 4'te bitiren bir Şampiyonlar Ligi takımı gelip Avrupa Ligi'ne alması gayet normal, ama bizim konferans ligin, işte Başakşehir'in, katılsaydı Göztepe'nin, bu takımlarımızın en az çeyrek final, yarı final görmesi lazım. Yani şimdi bakıyorsun kim oynuyor, işte Crystal Palace oynuyor. Premier Lig'i kaçıncı sırada bitirdi Crystal Palace? Belki işte şu an önümde değil ama Rayo Vallecano oynayacak. Şeyde yanlış hatırlamıyorsam da Rayo Vallecano'da işte ilk 10'da, şeyi ilk 10'da bitiren takımlardan birisi. Veya işte her yıl acaba kümede kalır mı, kümede kalmaz mı denilen bir İspanya takımı gelip eğer final oynuyorsa, senin de takımlarının bu bütçelerle, ki Başakşehir, Göztepe'nin, hadi Göztepe birazcık daha şey ama Trabzonspor'un, Fenerbahçe'nin Rayo Vallecano'dan daha az bütçesi olduğunu söyleyemeyiz herhalde. Başakşehir'in kadrosu da Raya Bayakan'ın kadrosuyla hemen hemen eşit değerdedir. Sizin evet. de oralarda oynamanız lazım. Umarım Başakşehir'de o konferans liginde çeyrek finalleri, yarı finalleri görebilir.
1: Göztepe'deyim. Stoylov'dayım. Göztepe'deyim.
0: Ya Göztepe taraftarı bir kere benimsede. Her yıl o bana kızmasınlar ama o asansör
1: 6. sırada 55 puanla kapattılar bu arada. Başakşehir 5'te 57, Beşiktaş 4'te 60 puanla kapatmıştı. Öyle ilerleyelim.
0: İki maç daha veya son maçta işte Samsun Spor'u yenseler, bir iki maç tökezlemeseler onlar da Avrupa bileti alabilirdi ki benim gönlüm açıkçası Göztepe'nin Avrupa bileti almasından yanaydı. İzmir'e bir Avrupa kupası çok yakışacaktı. Göztepe taraftarı kabul et. Biz bir sistem takımıyız. Biz bir yani o şey bitti artık bizde. Küme düşme her yıl küme düşmenin doğal adayı olma takımı algısı artık Göztepe'de kayboldu. İşte Avrupa kupalarını zorlar mı? Türkiye kupasını kazanır mı? Bu yıl birazcık daha Türkiye kupasını iddialı hale gelebilirler miydi? Bence gelebilirlerdi. Ama dediğim gibi ilk beşi çok kovaladılar, çok istediler ama başarılı olamadılar orada. Buna başarısızlık da diyemeyiz. İlk beşe giremedikleri için başarılı olamadılar diyoruz ama başarısızlık diye de yorumlamak Göztepe'ye büyük haksızlık olur. Bence ligin en heyecan verici, en doğru, en iyi takımlarından birisi.
1: Peki oradan 7. sıraya Samsun'a döndüm ve Samsun'da 51 puanla devam ediyordu. Düzeltiyorum, 51 puanla kapattılar sezonu ve biraz erken koptular Avrupa yarışından. Ne dersin? Yani ya son haftaya işte, kalır diye düşünenlerden.
0: Kolay değil. Konferans ligini lider tamamladı herhalde. Doğru. Yani şeyde ilk 8
1: lider olduğu bir 3 haftası vardı.
0: Şansı vardı neredeyse.
1: Evet. 10 puanla liderdi mesela. O gözümün önüne geliyor evet. direkt.
0: Son haftaya kadar.
1: Zaten totalde de 10 puan almış.
0: Şeyi vardı. İşte Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde de gruptan çıkıp çıkmayacağı son haftaya belli olurken Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde aynı şekilde son haftada belli olurken Samsun Spor Konferans Ligi'nden çok rahat bir şekilde çıktı. İlerleyebilir miydi? De ilerleyebilirdi. Yanlış hatırlamıyorsam Vallecano elerdi değil mi? Şeyde final oynayacak.
1: Evet evet 3-1 tabii. Yani, erken final diyebilir miyiz mesela oradan yola çıkarak?
0: Deplasmanda da yani ilk maçta kötü bir sonuç olduğu için deplasmanda da öne geçti. Evet. Yani deplasmanda da eleyebilirdi. Maçı uzatmalara götürebilirdi Samsun Spor. Vallecano'yu eleyebilirdi.
1: Bir gol gerekiyordu.
0: Onlar için de aynı Göztepe için dediğim onlar için de geçerli. Yani alt sıralardan uzak üst sıraları kovalayan. Tabii geçen yıl geçen sezon bir önceki sezon artık geçen sezon şimdiki sezon oldu. Bir önceki sezon ligi 3. sırada bitirip Avrupa Ligi bileti alıp oradan konferans ligine devam etmek. Onlar için çıtayı çok yükseltmişti ama gerçekçi olmak gerekirse işte Beşiktaş'ın ölüsü dediğimiz bir takım bile dördüncü bitirebiliyor rahat bir şekilde. Trabzonspor'un çıkış yaptığı bir sezonda. Zaten ligin ilk ikisinin doğal adayı Fenerbahçe Galatasaray. Onları geride bırakması kolay değildi. Onlar için en gerçekçi hedef konferans liginde gidebildiği kadar ki bence başarılıdır. Sonuçta bir finalist elendi. Gidebildiği kadar gitmekte ki gruptan çıkarak üstlerine düşeni yaptılar. Diğer taraftan da Türkiye kupasını kazanmak ya da 5. sırada bitirmekti ligi. Kupadan ve 5. sıradan uzak kaldılar ama örneğin gelecek yıl tek kulvarda devam edecekler. Tabii onlarda da bir kadro değişikliği olacaktır. Sezon ortasında en önemli isimlerinden birine Musaba'yı Fenerbahçe'ye kaybettiler. Belki Musaba kalsaydı Samsun Spor'da daha farklı. İlk beşi zorlayan bir Samsun Spor olabilirdi. Veya Türkiye Kupası'nda iddiası devam eden. Onlar için de sezonun başarısız geçtiğini söylemek mümkün değil. Ama beklentilerin altında geçti mi? Az önce yani yayının en başında yaklaşık yarım saat 45 dakika önce dedim ya yani bütün takımlar için hatalarla dolu geçti. Samsun Spor, Göztepe ve Başakşehir'e birazcık daha bunun dışında bırakabilirim açıkçası.
2: KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam edecek.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
2: ACP beton pompalarının sunduğu parantez devam ediyor.
1: Peki Çaykur Rizespor'la devam ediyorum. 8. sırada 41 puanla tamamladılar. Samsun Spor'un 10 puan gerisinde tamamladılar. Samsun 51 ile tamamlarken onlar 8. sırayı 41 puanla tamamlamış oldular. orada da tam da Samsun'la Rize'nin arasını kopuş olarak görüyoruz haliyle. Rize

0: Konya Kocaeli gibi takımların artık rahatlıkla geçtiği son haftalar izledik mesela. Ben Çaykur Rizespor'u sorayım, hemen ardından Konya Spor'a. 1 puan altında 40 puanla yer alan Konya Spor'a deneyeyim. Zamanımız azalıyor.
1: Aslında Rize ve Konya Spor'u birlikte şöyle değerlendirelim.
0: İlhan Polut'tan yola çıkarak.
1: Teknik direktör değişikliklerinden sonra iki takım da çıkışa geçti. İşte İlhan Polut'un Rize'sinden sonra şeyde de Çaykur Rizesi Konya Spor'da da İlhan Polut'un geçmesiyle onlar tamamen Türkiye Kupası'na odaklandı. Finali kazanmış olsalardı mükemmel bir sezon. Ortası değişikliğiyle sezonun en flash takımı olacaklardı ki zaten Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı eleyerek önemli bir iş başardılar. İşte şanssızlık vardı, penaltı atsa büyük bir ihtimalle kupanın da sahibi olacaklardı. Diğer taraftan da Çaykur Rizespor için de alt sıralardan çok uzak olmasa da o küme düşme tehlikesini yaşamadılar. Üst sıralara yaklaşamadılar ama artık Rize halkının da veya Konya halkı özellikle Aykut Kocaman döneminde, sonra Mustafa Reşit Akçay döneminde Avrupa kupalarına alışmış, üst sıralarda ligi bitirmeye alışmış bir takımdı. Onların da ki geçen yıl biliyorsun Konya Spor az kalsın küme düşüyordu. Ondan önceki yıl da aynı şekilde küme düşme hattındaydı. Ankara Gücü Trabzon'u yense Galatasaray Konya'yı yenerek şampiyon olmuştu. Konya Spor küme düşüyordu. Oralardan uzak bitirmek başarı sayabilirsen evet başarı, ama sezon içindeki istikrarsızlıkları, teknik direktör değişiklikleri, herhangi bir oyuncusunu çok fazla ön plana çıkamaması, baktığımız zaman sanki nötr bir sezon geçirmişler gibi gözüküyor. Bu iki takım da şehir takımı, Rize futbol şehri, Konya futbol şehri. Evet. Birazcık daha ön planda olmaları gerekirdi. Aynı Samsun, senin rakibin Samsun ve Göztepe ise onlar kadar lige heyecan katman gerekirdi. Evet, Türkiye Kupası'na damga vuran bir Konya Spor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi kupa hedefinde neden bir Konya Spor vardı. Diğer taraftan da Fenerbahçe'yi şampiyonlukta neden, şampiyonluk yarışında neden bir Rize Spor vardı. Lige bu açıdan baktığın zaman iki kulüpte, iki takımda damga vurmuş olabilir rakiplerinin olumsuzlukları anlamında. Ama kendi açılarından çok böyle küme düşme hattından uzak bitirmek evet bir başarıysa evet, ama istikrar yakalamak veya gelecek yıl bence şu an itibariyle hala gelecek sezonun en büyük düşme adaylarından ikisi. Yine 8-9 takımın küme düşme hattında olacağını düşünürsek buraya 2'yi Konya ve Rize'ye yazarız. Buradan ne kadar ders çıkartacaklar göreceğiz, ama İlhan Palutlu Konya Spor yeni bir yapılanmayla sanki o Konya Göztepe'yi yakalayabilir. Ama tabii futbolda her an her şey çok çabuk değişebiliyor. Onların da ciddi özellikle yabancı rotasyonunda değişikliğe girmesi lazım.
0: Devam ediyoruz. Kocaeli Spor tarafıyla devam edeceğiz. 10. sırada tamamladılar. 37 puanla tamamladı Kocaeli. Ligi ki Kocaeli mesela Şubat ayında Kocaeli kaldığı konuşturuyordu bize. Hatırla lütfen. Neden Şubat diyorum? 2, 4, 6, 8, 10, 12 haftada bir galibiyetleri var sadece. Kalanlarının yarısına beraberlik, hatta yarıdan fazlasına da mağlubiyet dersin ya. Yarısına beraberlik demezsin. Öyle bir performansları vardı. Kocaeli'de durum böyleydi. Esasında iyi tamamladılar ligin belirli bir bölümünü. Son bölümde de kalma adına artık rahatız, gelecek sezonu düşünelim düşünceleri vardı. Tabii burada erken seçim vesaire Kocaeli'de de, yani erken hemen lig biter bitmez oraya denk gelen bölümde seçim yapılması, bunlar da etkilemiş duruyor Kocaeli tarafını. Ne dersin Kocaeli için? Selçuk İnan'la Kocaeli için gelecek yıl Avrupa hayalleri kurar mı bu takım?
1: Şimdi 2-3 cümleyle hemen özetleyeyim. Olumlu yönden baktığımız zaman lige yeni çıkmış takımların barınması kolay değildir.
0: Evet.
1: Konya şeye Kocaeli Spor bunu başardı ve çok rahat bir şekilde ligde kaldı. Ligi belirleyici takımlarından birisi o Galatasaray'ı 2 maçta da yenen, son 4 yılda 2 maçta da Galatasaray'dan puan alan, yenen demeyeyim de yani 5 puan çaldı. 2 maçta da Galatasaray'dan puan alan tek takım Kocaeli Spor. Büyükleri çıkartırsak, yani Fenerbahçe, Beşiktaş'ı, Trabzonspor'u çıkartırsak, Trabzonspor'dan demin değilim de Fenerbahçe 5 puan almıştı ama Anadolu takımları içerisinde 5 puan alan tek takım belki de Kocaeli Spor'dur son 3-4 yılda. Bunu bir kenara bırakalım ama diğer taraftan da yani çok keyifsiz futbol oynadılar. Yani ligin herhalde en az gol atan takımı, doğru mudur?
0: Evet.
1: 26-27 gol attılar, yani maç başına bir gol bile değil. Bu kadar keyifsiz bir futbolun oynandığı, yani Kocaeli Spor maçları benim uykumu getiriyordu, doğru söyleyeyim. Anadolu takımlarıyla oynadığı maçlar çok keyifsiz futbol oynuyorlardı, hücum gücünden çok uzak. Selçuk Hoca'nın da birazcık tarzı bence buna yönelik bir tarzı var. O açıdan

0: baktığım zaman seneye tabii ki yeni yönetimleri olacak mı olmayacak mı ben birazcık oradan uzağım ama yeni bir yapılanma mı olacak, özellikle bu kadronun üzerine koyarak mı gidecekler? Selçuk Hoca'nın ya lige iyi başlayamamasına rağmen sahip çıkmaları, devam etmeleri, sezonu herhalde Selçuk Hoca ile başladılar, Selçuk Hoca ile bitirdiler. Bu çok büyük bir şey, bu çok büyük bir avantaj. Bu açıdan baktığımız zaman istikrarı yakaladıkları için aynı teknik direktörle başlayıp aynı teknik direktörle bitirmek, çok uzun süre aynı hocayla çalışmak büyük bir başarı. Bu açıdan tebrik etmek lazım ama dediğim gibi keyif veren bir futbol oynamıyor. Tabii o keyif veren futbolu bu yılki yapılanma sürecinden sonra, küme düşme hattının oldukça uzağında bir ligi bitirdikten sonra yapabilirler mi? Yapmaları için fırsat evet. var. Hocayla tam bir tabii onların en büyük finansörlerinden birisi Sayın Hakan Safi de biliyorsun.
1: Doğru.
0: Sponsorlarından birisi. Eğer Fenerbahçe başkanı olursa kaynağının büyük bir kısmı oraya da
1: Kocaeli gidecek. Bir liman şehri aynı zamanda. Ticaret.
0: Evet.
1: Hem bir karayolu.
0: Kocaeli'de
1: hem...
0: çok Hakan Safi vardır da yani Kocaeli evet. dediğin gibi bir liman şehri, ticaret şehri. İstanbul'a komşuluğundan dolayı da. Ne kadar çok onlar da sponsor vesaire bulabilirler. Tabii o belki Fenerbahçe seçimleri bile onları etkileyecektir. O yüzden biraz görmek lazım. Yani Fenerbahçe seçimi gerçekten Kocaeli Spor'u doğrudan etkileyebilir.
1: Peki şuraya döneceğim. Ya bu arada hakikaten dediğin gibi mesela Ekim ayından, 25 Ekim'den bu yana yanlış görmüyorsam, hatta 18 Ekim diyelim, biraz daha geriye dönelim. 1-2 kaç maç sayabiliyorum? İşte orada maçları atlarıyla Konya maçı, Konya deplasmanı, Alanya maçı ev sahipliğinde Kocaeli'nin. Onun yanında Antalya'yı ev sahipliğinde yine ağırladığı bir karşılaşmayı örnek gösteririm. Kayseri deplasmanını gösteririm. Haricinde Kocaeli'nin 2 gol attığı bir karşılaşma yok mesela.
0: Yok.
1: Ekim'den bu yana. Kayseri, yani, Alanya. 3 takım sayıyor. 4 maç sayıyorsun.
0: Da çok kötü bir takım değil. Alternatif evet. bir takım yani. Uzun forvet de oynayabiliyor. Kontratak takımı da olabiliyor. Ama hücum gücü çok yeterli olamadı. Onun üzerine çalışmalar mutlaka yapılacaktır. Ama Selçuk Hoca'nın yani, biraz diğer takımları çalıştırdığını Antep döneminden falan da biliyoruz. Biraz sanki savunma futbolu, topu hakimiyeti seven, az pozisyona gireyim, az gol atayım evet. ama gol yemeyeyim anlayışı benimseyen bir teknik direktörlük yapısı var. En azından kariyerinin başında bu ne kadar değişir. Elindeki kadroya göre de oynatıyor olabilir. Sonuçta Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi çalıştırmıyor. Elinde Osimhen'i, işte Torreira'sı, Gendouzi'si yok. Elindeki kadroya göre en verimli sonuçları, en verimli puanları almaya çalışıyor da olabilir. Direkt Selçuk Hoca'ya şöyle bir hafta da yapmayalım. Yani savunma futbolu oynatan bir teknik direktör demeyelim. Elindeki malzemeye göre bir yemek çıkartıyor.
1: Agüero'ya da ayrı bir parantez açalım. O da iyi oynadı. Ön plana çıktı. Kocaeli'de evet. kanat. Dedik ve Alanya'ya döndüm. Alanya'yı da çok kısa 37 puanla Kocaeli'yi takip ederek 11. sırada tamamladıklarını söyleyeyim. Alanya'yı da çok kısa değerlendirelim.
0: Yani bayramı da Alanya'da geçireceğim, ona göre konuşayım.
1: Peki.
0: Yanımın memleketi. Şöyle diyelim, bayramda Alanya'dayız.
1: Aman linç yeme diyeceğim de abi, öyle bir durumda yok çok Alanya tarafında.
0: Ne yok?
1: Aman linç yeme diyeceğim ama öyle bir durumda Alanya
0: yok,
1: Alanya'sına
0: yok,
1: çok
0: yani,
1: çok yok.
0: Yok yani Pereira ile tekrar onunla yani istikrarı koruyan bir takım. Yani çok fazla küme düşme hattında olmaz. Çok fazla şey yapmaz. O sıkıntıyı yaşamaz Alanya Spor. Pereira'yı getirene kadar görevi onlar da bir sıkıntılı bir dönem geçirdiler. Ama dediğim gibi Pereira'yla da sözleşme uzattılar. Ligin keyif veren her deplasman takımının çok kış şartlarına denk gelmiyorsa, yazın bir daha Ağustos ayında oynamıyorlarsa gitmekten keyif aldığı bir deplasman. Alanya Spor buralarda ama birazcık da çünkü Alanya'ya futbolcu getirmek çok kolay. Alanya Antalyalılar yanlış anlasa başlı başına bir şehirdir Alanya yani. Ve çok güçlü bir başkanları, çok güçlü bir şeyleri var, yönetimleri var, maddi problem çok fazla yaşamazlar vesaire. O yüzden Alanya'ya futbolcu getirmek de kolay. Birazcık daha vites yükseltip hedef büyütürlerse bir Avrupa Kupası oynayalım, işte Türkiye Kupası kazanmak olur, ligi ilk 5'te bitirmek olur, yukarıyı zorlayacak, heyecanlandıracak bir takım kurarlarsa bence Alanya Spor için çünkü dediğim gibi Alanya şehrine futbolcu getirmek çok net bir şekilde söyleyeyim. İstanbul ve Ankara'ya futbolcu getirmekten sonraki en kolaydır. En kolay şeydir. Çünkü doğrudan uluslararası bir havalimanı olan, uçuşu olan iki farklı uluslararası Antalya ve Alanya havalimanları var Gazipaşa. Bunun avantajı var. Bir kere deniz şehri.
1: Evet.
0: 9 ay yaz. Çok rahat bir şekilde fazla maddi problem de çekmeyen bir takım. Kulüp. Bu yüzden Alanya'ya biraz daha böyle yüksek potansiyelli futbolcular ve yüksek hedefli bir takım kurmaları benim dileğim olur.
1: Bakalım Hasan Başkan, Hasan Çavuşoğlu ne kadar bu orta sıralarda devam ettirme durumunu Alanya tarafında sürdürecek. Tabii o da istemez. Hani biraz daha Avrupa'yı zorlayalım ister ama Göztepe'nin, Samsun'un, Başakşehir'in arasına girmek için de bu Alanya mı değil derim ben. Bu Alanya değil tabii derim. Buraya en yakın Kocaeli'yi görüyorum ben. Yani gelecek yıl Başakşehir, Göztepe, Samsun gibi bizi konuşturabilecek takımların arasında final oyunuyla. Hani sen dedin iki gol atabildikleri maç yok, çok final odaklı oynuyorlar dedin ama biraz da sanki bu lige, hani biraz Avrupa'yı isteyen takım için çok da uzak değil bu oyun gibi görüyorum. Bakalım Selçuk İnan ve Kocaeli Spor tarafında yeni başkanda, yeni süreçte, yeni yönetimde daha doğrusu nasıl şekillendirecek o bölümü Alanya içinde, Kocaeli içinde. Gaziantep'e döndüm. Gaziantep'te 37 puanla hemen Alanya'yı takip ediyor. Hızlı hızlı geçiyorum zamanım daraldığı için. Gaziantep tarafında ön plana çıkarabileceğimiz detaylar da var tabii. Ama bir teknik direktör değişikliği oldu. Hatta birden fazla değişiklik oldu bütün takımlarda. Artık oralara girince çok uzatmış oluyorum konuyu. Tek tek saymayayım ama sözü sana bırakayım.
0: Ya orada çok sık Burak Yılmaz kaosu yaşandı.
1: Evet.
0: Yani gitti, geldi, oldu, olmadı. Burak Hoca daha fazla ön plana çıktı orada açıklamalarıyla vesaire. En azından son 4-5 haftaya herhangi bir riskle girmemeleri, ki son 4 maçı da kaybettiler. Yani eğer Kayseri Spor maçını kazanamasalar orada çok ciddi bir sıkıntıya girerdi. Ne söyleyeyim. Ama Gaziantep için ben çok umutlu konuşamayacağım. Yani az önce dedim ya, eğer doğru yapılanma yapmazsa Konya ve Rize gelecek yıl özellikle Rize düşme hattındaki takımlardan birisi olur diye. Ben daha hiçbir takımın transferi belli değil. Dediğim gibi Dünya Kupası sonrasına da çok sarkacak transferler. Özellikle ilk 4-5 hafta takımların performansları da çok baz alınmamalı gerçekten. O Eylül bizde de biraz geç kapanıyor ya transfer.
1: Evet.
0: Eylül'ü bulacaktır takımların kendisine oturtması vesaire. Ama bugün itibariyle konuşursak, yani çok bir kainlik yapmaya çalışmış olacağım ama Antep sanki hem maddi hem de şey olarak ligin gelecek yıl yine bu sıralarda, birazcık daha sıralarda küme düşme potansiyeli olan takımlarından birisi olacak gibi gözüküyor.
1: Kasımpaşa'ya döndüm. Kasımpaşa için neler söylersin? Onlar da son haftaya kadar düşme ihtimalini bulunduran takımlardan biriydi.
0: Fenerbahçe,
1: 35 puanla 13. sırada tamamladılar.
0: Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor'u bir kenara bırakalım. Başakşehir'in maddi gücü ve politikasını bir kenara bırakalım. Göztepe ve Samsunspor'un da ki hatta Başakşehir'i de işin içine dahil ederek, belki Başakşehir'in bir tık daha bütçesi fazladır. En fazla bütçesi fazla olan, en fazla transfere para harcayan, futbolcu kalitesi en fazla olan takımlardan birisi Kasımpaşa'ydı. Emre Belezoğlu geldiği zaman da evet küme düşme hattındaydı. Ama bu takımın küme düşmesi aynı 3 yıl önce Ankara Gücü'nün o kadro kalitesiyle ilk ligi ilk 5'te bitirmesi gereken Ankara Gücü'nün küme düşmesiyle, Emre Belezoğlu ile düşmüştü. Aynı senaryoyu yaşayacaktı Kasımpaşa. Kasımpaşa çok şanslıydı. Alttaki takımlar çok kötüydü. Alttaki takımlar yeterince puan toplayamadı. Ligin uzak ara en kötü futbol oynayan takımı Kasımpaşa'ydı. Hani deriz ya, fiyat performans deriz ya, fiyat performans açısından bakıyorum. Kadro zenginliği, kadro kalitesi, maaş bütçe oranı. İşte yani hiç yapmamışsan devre arası Cenk Tosun, İrfan Can Kahveci, BK'yı almışsın. Bir yıl önce fazla değil, 3 ay önce Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi veren ilk 11 oyuncularıydı bunlar bir yıl önce İsmail Kartal döneminde, yanlış mı hatırlıyorum?
1: Doğru.
0: Mourinho döneminde süre bulan isimlerdi İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun. O açıdan yani milli takımın santraforlarından birisiydi Cenk Tosun. Ne kadar yaşı belli bir yaş olsa, uzun süredir işte Fenerbahçe'de kadro çıkartı futbol oynayamasalar da önemli isimlerdi. Diğer taraftan baktığın zaman Kerem Demirbay gibi, işte Eyüp Spor'dan aldın direkt doğrudan rakibinden. Ne bir Karagümrük performansı gösterebildiler futbol olarak küme düşen, ne Eyüp Spor performansı gösterebildiler. Yani hele ki bir Galatasaray maçları var sezonun ilk yarısında, şut atmadan maç tamamladılar. Fenerbahçe maçında mucize ve eseri bir puan aldılar rakip kaleye giden demeden. Yani son kazandıkları Galatasaray maçında bile Galatasaray neredeyse futbolcuları antrenman yapmadan, hani deriz ya sabaha kadar eğlendiler, sabah maça çıktılar. Öyle bir ortamda bile neredeyse puan kaybediyordun. Dua edecek alttaki takımların birkaç hafta önce kaybettiği basit puanlara. Yoksa Kasımpaşa net şekilde, az sonra Gençler Birliği için de aynı şeyi söylerim,

0: küme düşen Kayserispor ve Antalyaspor özellikle Karagümrük'ten daha fazla küme düşmeyi hak etti.
1: Peki hızlıca konuşuyorken Kasımpaşa tarafına değinmişken senin uzun uzun konuşacağın bir konuya daha geldik. 35 puanla 13. sırada tamamladı dedik Kasımpaşa için. 14. sırada 34 puanla tamamlayan bir de Gençler Birliği vardı. Gençler Birliği tarafı için de zor bir süreç vardı ama Gençler Birliği

0: ondan sonra hani o kadar büyük camiada tepkiler gelmiyor bu tarz değişikliklere. Ama bundan sonra gelecek herhangi bir, özellikle iyiken, ki iyiydi bence gittiğinde Metin Diyedinli Gençler Birliği, iyiken yapılan değişikliklere çok büyük tepki geleceğini düşünüyorum. Hem spor kamuoyundan hem de Gençler Birliği camiasından. Katılıyor musun bana ve neler söylersin Gençler Birliği için?
1: Futbol sonuç oyunudur. Eğer bugün Gençler Birliği son hafta Trabzonspor'u yenemeseydi, Trabzonspor'un Türkiye Kupası iddiası olmasaydı, o maça bakış açısı daha farklı olurdu, konsantrasyonu daha farklı olurdu. Gençler Birliği eğer küme düşseydi, bugün konuştuğumuz şey iki hafta kala Volkan Demirel'i göndermen şart mıydı? Kovduğun, bak çok net söylüyorum, kovduğun, işte bacak bacak üstüne attığı için mi, yoksa senin sözlerine karşı çıktığı için mi, yani hepsiyle de yakınım, hepsiyle de yüz yüze konuştuğum için rahat bir şekilde söyleyebiliyorum. Kovduğun bir teknik direktörü, yanlış bir şekilde kovduğun, yanlış bir şekilde kovmakla beraber hatalı bir şekilde kovduğun teknik direktörü iki hafta sonra ya hadi gel bizi kurtar demen büyük bir yanlıştır. Yani nereden bakarsan bak, Metin Diyeden'i ayrı bırakıyorum, büyük bir karakter gösterdi. Birçok teknik adam bunu kabul etmezdi. Ya kovuldum, iki hafta önce kovulduğum ve haksız yere kovulduğum bir yere ben bir daha niye geleyim, ama işte o camia sevgisi, Gençler Birliği'nin olan vefa borcundan dolayı geldi, tebrik etmek lazım. Tabii sonuç farklı olsaydı bu sefer de bu tekrar kovulduğun teknik direktörden medet ummak nedir diye bu sefer başka eleştiriler yapıyorduk. Metin Diyeden'e belki eleştiri yapıyorduk. Yani kovulduğun yere niye tekrar geliyorsun? Başarılı olabileceğini, olmayacağını bile bile. Ya futbol, ondan dolayı futbol tamamen sonuç oyunudur. Ben Gençler Birliği'nin Trabzonspor'u yenerek kümede kalacağını tahmin ettiğim zaman da söylemiştim ki ligde en fazla başarılı olmasını istedim. Çünkü ben bir Ankara'da Ankara'da görev yapıyorum. Türkiye'nin en büyük ulusal ajansında, hatta dünyanın sayılı ulusal ajanslarından birinde spor müdürlüğü yapıyoruz. Tabii ki Ankara'dayız ve Ankara takımlarının başarılı olmasını istiyorum, ama işin realist tarafına baktığımız zaman sezon içinde 6 kere teknik direktör değişikliği yapmış. Transfer yasağı almış. En pahalı 2 transferi, gol bile atamamış. Onyekuru'dan hiç faydalanamamışsın. Niye aldıysan. Dünya para vermişsin. Dünya şeye girmişsin. Çok saçma sapan transfer sözleşmeleri yapmışsın. 3 kere sportif direktör değiştirmişsin. Gönderdiğin sportif direktörü tekrar getirmişsin. Volkan Demirel'i göndermişsin. Hatta Volkan Demirel kendi bırakmış, ben bu yönetimle çalışmam diye 6 hafta sonra tekrar Volkan Demirel'i getirmişsin. Metin Diyeden'i kovmuşsun. Tekrar 2 hafta sonra Metin Diyeden'i getirmişsin. Fatih Terim'in yardımcılığı dışında bir kısa süreli Adana Spor'u çalıştırmış. Onda da küme düşmüş Levent Şahin'i hangi akla mantık getirmişsin? 3 kere başkan değiştirmişsin. Birinde sezon içinde başkanın yönetim kurulu kararıyla uzaklaştırmışsın. Daha ne sayayım? Küme düşmeyi hak eden başka bir kulüp olabilir mi? Bu kadar kötü yönetilip, bu kadar camia içindeki karışıklık olup. Ama şanslıydılar ki Antalya çok kötüydü. Kayseri bir türlü toparlanamadı. Karagümrük ve Eyüp çok geç toparlandı. Fikstür şansları yanlarındaydı. Çok net söyleyeyim, fikstür şansları yanlarındaydı. Trabzonspor'la veya şey, iki hafta önce oynasaydınız potadaki bir Trabzonspor'la daha farklı olabilirdi. O yüzden futbol sonuç oyundur. Sonuçta bu olduğu için de Metin Diyeden'in buradaki en büyük kahramanlardan birisidir. Ateşten gömleği giyip, bu yılın kurtarıcısı odur. Ateşten gömleği giyip kurtardı Gençler Birliği'ni. Ama Gençler Birliği bu kafa yapısıyla yönetilmeye devam ederse, çok iyi niyetli bir başkan, çok iyi niyetli bir yönetim kurulu Ankara'nın önemli iş adamları, çok iyi bir teknik direktörü, çok kaliteli bir taraftar, Türkiye'nin en kaliteli taraftar, hiç kimse kusura bakmasın, yani en basitinden söyleyeyim, tabii ki burada argo bir kelime kullanmayacağım, hakeme protestolarda argo kelimeler kullanılır ya, Gençler Birliği tribünlerinden sadece şu tezahürat yapılır: hakem dışarı, hakem dışarı, hakem dışarı. Bu kadar naif bir tribüne sahip olan elit takımlardan, elit taraftar gruplarından birisinin daha iyi yönetilmesi lazım, rahmetli İlhan Cavcav döneminde olduğu gibi İlhan Cavcav modeline dönmeleri lazım. Altyapıdan bugün işte bakıyorsun, işte Arda Güler gibi bir, şimdi Fenerbahçeliler kızmasın ama Arda Güler'i keşfeden, Arda Güler'i piyasaya çıkartan Gençler Birliği'dir, bir lise maçı, şey, ortaokul maçında keşfedip altyapıya alan Gençler Birliği'dir. Ve Türk futboluna sunan Gençler Birliği'dir. Yine aynı şekilde işte İrfan Can Kahveci, rahmetli Ahmet Çalık, yani birçok örnekleri var şu an futbol oynayan da liglerde. O yüzden Gençler Birliği'nin bir an önce özüne dönmesi lazım. Gelecek yıl onlar için de çok zor geçecek gibi gözüküyor.
0: Öyle duruyor. Peki,
1: o da Ankara demişken sana söylemedim. Hızlıca. Ankaralı iş adamı Aziz Yıldırım'ın şeyinde olacak demiştim.

0: Tanık. Eski Ankara Gücü Başkan Vekili ve Futbol Şube Sorumlusu. Önemli bir AVM ve inşaat güçleri de var. Yusuf Tanık da benim bahsettiğim isim. Sen bana kızmıştın ya, bana abi söylemiyorsun diye.
1: Tahmin ettiğim bir isim değildi açıkçası. Birkaç kişi daha tahmin etmiştim. Evet, evet.
0: Ankara Gücü'nde saklamışsın abi. Dedim ya, işte Anadolu Kulübü'nde görev yapmış.
1: Evet evet.
0: Vesaire diye. Yusuf Tanık'tı.
1: Peki, hayırlı olsun.
0: O da Ankara Gücü, Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın yönetiminde çok
1: peki.
0: Ankara'nın en önemli iş adamlarından birisi olarak.
1: Hayırlı olsun diyelim. Bu arada seçim gündemiyle de bayağı bir yoğun geçecek bayram ve sonrası. Eyüp'e döndüm. 15. sırada 33 puanla tamamladılar. Çok az bir sürem kaldı ve Süper Lig'i konuşmaya, Erkan Tiryaki ile değerlendirmeye devam ediyoruz.
0: Alt dördü.
1: Tabii Antalya, tamamen. Kayseri, Karagümrük şeklinde tamamladık. Karagümrük'e bambaşka bir parantez açmamız gerekir. Bence hak ediyorlar. Söz sende.
0: Yani Eyüp ve Karagümrük'ü şöyle değerlendireceğim. Peki. Benzer, yani şöyle ki ikisi de çok büyük çıkış yaptı. İşte yani gitti Beşiktaş'tan puan aldı. Karagümrük Fenerbahçe'yi yendi vesaire. Yani Eyüp Spor işte Osterwold'un sırtına çarpan top olmasa son 6-7 haftadaki çıkışı boşa düşecekti. Onları da tebrik etmek lazım Atilla Geren'e. Tabii orada en önemli, en kritik karşılaşma o 5 haftalık sürecin başladığı maç olan Karagümrük-Eyüp Spor maçıydı. O maçı kazanan, o gün de söylüyordum, kümede kalma ihtimali yüksek olacaktı. Karagümrük sahasındaki o büyük avantajı tepti ve Eyüp Spor'a kaybetti. Eğer o gün kazanmış olsa Karagümrük 2-1 kaybettiği maçı, ki öne geçtiği bir maçtı, kümede kalan Karagümrük, küme düşen Eyüp Spor olacaktı. Tebrik etmek lazım Eyüp Spor. Kolay bir iş değil yani. Çok zor maçlar kazandılar. Son maçta Fenerbahçe maçı da, her ne kadar Antalya Spor Kulübü Başkanı demeçleriyle Türk futbolunun en talihsiz açıklamalarını da yapsa, o gün Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor direkt küme düşme hattındaki rakiplerle oynadığı maçlarda olabildiğince en fazla konsantre olan ve rakibini mağlup etmeye çalışan tek takım Fenerbahçe'ydi. Çok net söyleyeyim. Konsantrasyon açısından. İşte Osterwold'un 90. dakikada sırtına çarpan top gol oldu. O topla Eyüp Spor kümede kaldı. Karagümrük'e yazık oldu. Yani bu kadar onlar da çıkış yapmışken, ama ellerine gelen fırsatı çok net bir şekilde Eyüp Spor maçında onlar da fırsat tepti, yoksa kümede kalabilirlerdi. Antalya Spor'da Galatasaray maçında, hepsini bir arada toparlamak gerekirsek, Galatasaray maçında kendisine yapılan hakem haksızlıklarını görmezden gelerek son hafta nasıl olsa Galatasaray Kasımpaşa'yı yener, Fener Eyüp'ü yener, Trabzonspor Gençler Birliği'ni yener mantığıyla tamamen rakiplerinin eline bakan, kendi hakkını savunamayıp 33. haftadaki offside'dan yemiş oldukları gol, penaltı şeyi. Çünkü o gün Galatasaray'dan puan alsalar Galatasaray Kasımpaşa'yı yenmek zorundaydı. Fenerbahçe'de Eyüp'ü yenmek zorundaydı. Daha fazla konsantre olacaklardı. O durumda zaten Kocaeli'yi yenerek kümede kalacaklardı. 33. haftadaki kendi aleyhlerine yapılan hakem hatalarını konuşmayıp rakiplerimiz niye rakiplerine kaybetti şeklinde serzenişte bulunmak zaten küme düşmeyi ne kadar hak ettiklerini gösterdi. Antalya futbol şehridir. Allah'tan Alanya var. Yani onlar da eline geçen fırsatı değerlendirmedi. Alanya Spor'u yenemediler örneğin. Kayseri Spor'da yani bu kadar, yani yıllardır zaten ha düştü ha düşecek derken, onlar da sezonun ilk 12-13 haftası maç kazanamadılar yanlış hatırlamıyorsam. Orada kaybettiler sezonu. Kalabilirler miydi? Evet, kalabilirlerdi. Alanya Spor'u deplasmanda yenseler veya yine söylüyorum Eyüp Spor'u yenselerdi. Bugün küme düşen takım Eyüp Spor oluyordu. Kayseri Spor kümede kalıyordu. En fazla hak eden Eyüp Spor oldu orada. Çünkü doğrudan rakibi olan Kayseri Spor'dan gitti deplasmanda puan aldı. Eyüp Spor gitti. Karagümrük'ü yendi. Bu açıdan baktığımız zaman iki maçta da Gençler Birliği'ni yendi diye hatırlıyorum. İkinci maçı kazandı Gençler Birliği maçını. En fazla kümede hak eden Eyüp Spor'du. Burada Karagümrük'e yazık oldu düşenler arasında. O da Eyüp Spor maçında o fırsatı tepti.
1: Peki. Teşekkür edeceğim. Erkan Tiryaki, eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye soracağım. Teşekkür ederken.
0: İyi bayramlar. Dönüş yolunda özellikle herkes evet. Dikkat etsin.
1: Önemli olan konu.
0: Trafiğe. Bizler de dönüş yolunda olacağız. Herkese Hı-hı. Hayırlı bayramlar diliyorum. Mutlu bayramlar.
1: Teşekkürler. Sağ ol, var ol. Ağzına sağlık.
0: Teşekkür ederim.
1: Erkan Tiryaki ile konuştuk ve Süper Lig'in şöyle geniş bir analizini sizler için masaya yatırdık. Galatasaray, Fenerbahçe. Galatasaray'da şampiyonluk ne getirdiğine götürdü. Fenerbahçe'de hızlıca özetlemem gerekirse Nerede hata yapıldı, neden fırsat, nasıl fırsat tepildi daha doğrusu, nedenden ziyade Trabzonspor'daki çıkış olarak görüyoruz, çıkış olarak görüyoruz bu sezonu. Beşiktaş'ta orada da esasında fırsat tepme değil belki ama ikincilik üçüncülük yarışı adına önemli noktalarda farklı performanslar görüldü. Neyi değiştirecek Önder Özen süreci? Başakşehir'de Selçuk İnan'la düzeltiyorum, Başakşehir'de Nuri Şahin'le tarzlarını galiba benzettiğim ya da en azından gelecek açısından güzel şeyleri düşündüren iki hoca olduğu için karıştırmış olacağım ki Nuri Şahin ile Selçuk İnan özelinde böyle düşünüyorum. Başakşehir'de Nuri Şahin ile iyi bir süreç vardı ve Avrupa yolu açıldı. Göztepe'de Avrupa sonuna kadar kovalandı ama 6. sırada tamamlamıştı Göztepe. Samsunspor özelinde de Zira biraz erken kopulsa da öyle düşünüyorum. 1-2 hafta kala böyle çok da büyük, yani Galatasaray'ı 4-1 ile mağlup ettiğiniz o haftada bile Samsun tarafından baktığında çok büyük bir şans yoktu. Avrupa özelinde tüm maçlarını kazanman halinde diğer takımlara bakacaktın ki öyle de oldu. 4 puan fark vardı Göztepe ile, hatta ve hatta Avrupa'ya giden Başakşehir ile aradaki fark 6'ydı. Orayı konuştuk. Rize Spor'a baktık. Rize'yi Konya ile beraber değerlendirdik. İlhan Palut bir orada bir oradaydı. Her iki tarafta da Rize tarafında olumsuz, biraz da olumsuz olsa da Recep Uçar'la, aynı şekilde Recep Hoca da Konya'dan Rize'ye gittiği için orada farklı güzel bir çıkış olduğunu düşünen taraftaydık. Konya tarafında da İlhan Palut'un farklı bir çıkış olduğunu düşünen taraftaydık. Kocaeli'ye baktık. Orada biraz gollerden ilerledik. Alanya'ya baktık. Böyle bir camia ya da en azından böyle bir konumda Alanya, böyle bir konumda olan Alanya daha farklı bir profil çizmeli noktasındaydı Erkan Tiryaki. Gaziantep'i konuştuk. Mehmet Boya'yı öne çıkardık Gaziantep'te. Selçuk İnan'ı Burak Yılmaz'ı öne çıkardık Gaziantep tarafında. Kasımpaşa'ya döndüğümüzde Kasımpaşa'yı değerlendirdik. Gençler Birliği'ni değerlendirdik. Metin diye dinleme Gençler Birliği'ni. Aynı zamanda öne çıkardığımız konularla şöyle ele almış oluyorum. Eyüp Spor bir mucizeye imza attı diyebilir miyiz? Diyebiliriz an itibariyle. Orayı konuştuk. Antalya, Kayseri, Karagümrük derken Karagümrük'e de ayrı bir parantezimiz vardı. Yıllar sonra Kayseri'yi artık Süper Lig'de değil şeklinde başlıklandırıp haberleştirdiğimiz bir bölümde de Kayseri'yi de elbet değerlendirdik Antalya ile beraber. Antalya'nın da Kayseri'nin de işi biraz daha zor gibi duruyor ama bence burada Karagümrük özelinde farklı şeyleri konuşmak gerekiyor. Karagümrük gelecek yıl Süper Lig'in yine en büyük adaylarından ama hani biraz da hani deriz ya asansör takım olmasın diye bu tarz takımları konuşurken galiba biraz oraya doğru da gidiyor Karagümrük için atılan manşetler, başlıklar. Benim için önemli olan şudur ki Karagümrük tarafında şuradan da ele almak gerekir ki konuyu. Karagümrük'ün stadında oynayacak olması en azından son 4-5 maça gelecek yıl biraz daha havaya sokacaktır. Süper Lig yoluna girdiğinde son 4-5 maçta da Süper Lig için savaştığı bir sürece denk gelirse eğer o süreç, o son haftalar, Karagümrük başarıyla ayrılacaktır oradan, Süper Lig yolundan diye düşünüyorum. Araya gideceğim. KCP beton pompalarının sunduğu parantezde araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edelim.
2: KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam ediyor.

0: Aldığımız yerden devam ediyoruz. Ben Berk Sayar, Serkan Çetiner'le birlikte konuşacağız. Son 20 dakikalık programımızın son 20 dakikalık bölümünde ve biraz da Fenerbahçe Galatasaray tarafına daha ağırlık vererek ilerlediğimiz bölümler olacak burası. Serkan Çetiner, hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk Berk, yayınlar diliyorum.
0: Keyfin yerindedir umarım. Şimdiden aynı zamanda...
1: Yerinde, herkesin de gelecek bayramını kutluyoruz. Bayram öncesi tatile girdik.
0: Evet, bayram özel yayınımızda tabii bu bayram boyunca sizlerle buluşacak yayınımızda Serkan Çetiner'le Fenerbahçe ve Galatasaray'a, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye daha da böyle bir detaylıca değinelim istedik. 10'ar dakikalık bölümde son kısımda belki az önce Erkan Tiryaki ile tüm takımlarımızı konuştuğumuz, 18 takımı da detaylıca konuştuğumuz bölüme denk geldiniz, orada da konuştuk ama Galatasaray'ı ve Fenerbahçe'yi değerlendirmek isterim Serkan Çetiner seninle. Fenerbahçe'den başlayacağım. Seçim ne kadar etkiler? Seçimi sen bir Galatasaraylı yorumcu gözüyle nasıl görüyorsun Fenerbahçe'deki ve gelecek sezon üzerinde Fenerbahçe'nin sence kurtuluş reçetesini?
1: Valla başkanlık seçimi Fenerbahçe'nin

0: Yol haritasını belirleyecek. Yani iki tane başkan var. İki başkan karakteri var. Biri çok heyecanlı, çok yeni. Para konusunda anladığım kadarıyla ilgileniyorum. Yani bir sorunu olmayan, hani parayla her şeyi çözebileceğini düşünen, hatta taktik veren bir başkanın adayı var. Bir tane de tecrübe var. Hani daha önce yaptıklarıyla Fenerbahçe camiasını mutlu eden, efsane başkan olarak anılan ama son dönemlerinde de bir o kadar taraftarı isyana sürükleyen, taraftarla arası açılan iki farklı başkan türü var. Biri genç, biri tecrübeli. Yani Fenerbahçelilerin açıkçası bu seçimi kaderini belirleyecek. Çok önemli bir seçim. Açıkçası hangisi sence daha iyi desen hiçbirini söyleyemem. Çünkü daha önce Ali Koç'a biliyorsun bütün Fenerbahçeliler de, bütün Galatasaray, Türkiye'deki bütün herkes orantısız güçlü bir başkan geliyor diye söylendi. Ama bu bir neticeye dökülmedi. Dolayısıyla buradaki konunun sadece para mı, Fenerbahçe'deki sorunun sadece para mı, yoksa tecrübe mi, yoksa futbolu bilmek mi? Bunlar tamamen camianın problemleri. Bu problemlerin de cevabı açıkçası o içinde olmadığınız için dışarıdan gördüklerinizle de bir mantık çerçevesinde konuşamıyorsunuz. Fenerbahçe'nin yapacağı seçime ve sonucuna göre bir yol izleneceğini düşünüyorum. Ama yani buna açıkçası bu seçime diğer Anadolu kulüpleri de dahil olmak üzere bütün herkes, Dünya Kupası'nın da olması tabii buna bir şans. Transferde geç kalınmış bir durum olmayacak gibi duruyor. Hani çünkü Galatasaray'da Mauro Icardi fetişliği devam ettiği için onlar da transferde bir hareket yapmıyorlar. Halbuki ortalık boş şu anda. Ama Fenerbahçe'nin de bu anlamda geç kaldığını düşünmeyeceğiz. Seçimden sonra da transfer startına bütün herkes aynı düzlükte başlayacağını düşünüyorum.
1: Peki aynı zamanda bunları konuşuyorken Galatasaray'a döneceğim ama Fenerbahçe tarafında birçok iş baştan, sil baştan olacak gibi bir izlenim varken Galatasaray'da stopere takviyeyi ben mesela ön plana çıkartan taraftayım. Beklerle Şampiyonlar Ligi'nde daha iyi bir sonuç elde etmek istiyorsan iş yürümez diyen taraftayım ama orta alana, kanatlara ve ileriye çok da benzer yorumları yapmam. Kale mevkiine aynı şekilde. Yani atan tutan kısmına baktığında, geleneksel dille konuştuğunda Serkan Çetiner, oralara girmem. Çok da bir ihtiyaç olduğu tarafında değilim ama Fenerbahçe'de tam tersi, sil baştan olacak gibi sanki her şey yeniden.
0: Valla Fenerbahçe'de sil baştan olması için kontratı biten oyuncu topluluğunun çok olması gerekiyor. Ya da bunları işte parayla temizleyebilirsiniz. Yani sonsuz bir para yok belki Fenerbahçe'de. Yani 300 milyon dolar, 400 milyon dolar bahsediliyor ama sil baştan yapabilmen için zaten ödemen gereken bir 150 milyon dolar bir para var. Hani üzerine önümüzdeki yıl kontratlarının maaşları devreye gidecek. Orada bir 100 milyon dolardır tahmini. 250 milyon dolarla start veriyorsun. Buradaki şımarıklık, hani böyle ben iki tane yıldız alayım dediğin zaman UEFA da ensende. Bu Kerem ve Mourinho olaylarından dolayı. Yani ceza ise ceza falan diyor. Bundan bile haberi yok. Yani ben Hakan Safi'nin bir danışman, iyi ciddi bir spor danışmanı olması gerektiğini düşünüyorum. Hani böyle yazar mazar değil, direkt yani futbolu bilen, bu işlerin hani şey zannediyor galiba, TFF ceza yazıyor. Hani bunu ayan beyan bir de söyleyeyim. Hani ceza ise ceza, para ise para, böyle bir futbol kültürü yok. Yani şöyle söyleyeyim, non-limit dünya futbolunda kim var? İşte Paris Saint-Germain, Manchester City var. Onlar bile harcayamadığı bu ortamda, gençlere döndüğü bu ortamda böyle konuşmanın futbolu bilmemezlikle bir mantık oluşturuyorum. Başka türlü söylenecek laflar değil bunlar. Çünkü yani FIFA çok ağır yaptırımları var. Yani şimdi sen bu cezayı yedin, 15 milyon. Bu adamlar sana bir 15 daha yazmayacaklar senin bu yaptığın aynısına. Sen bu cezayı anlamadığın için bu adamlar sana transfer yasağı getirebiliyorlar 2-3 sezon. puan silme cezası veriyorlar. Yani bunu bir de Türkiye

0: Deniz Futbol Federasyonu vermiyor. Bunu Avrupa, yani FIFA veriyor. Dolayısıyla bunu idrak etmesi gerekiyor. Yoksa Fenerbahçe'yi daha kötü günler bekler. Ya bu bence şöyle, yani ben Fenerbahçe, hani hangi tarafta olurum desem, ben tecrübeyi daha çok gerçekçi buluyorum. Çünkü bu tarafın birazcık daha böyle işin melankolisinde olduğunu düşünüyorum. Yani param var, zenginim, her şeyi alırım. Ceza ise cezayı da öderim de böyle bir olay yok. Hani bu olayın sürdürülebilirliği böyle değil. Yani tamam, Türkiye'de yapabiliyorsunuz. Ahbap çavuş ilişkisiyle dönüyor Türkiye'de ama Avrupa'da öyle değil. Yani FIFA gözünün yaşına bakmaz yani.
1: Peki Galatasaray'a döndüm. Galatasaray tarafında da eksik durumları az önce biraz özetlemiş olduk esasında ama daha detaylı konuşmak gerekiyor. Fenerbahçe tarafından
0: 10 gün Icardi Bey'imizi bekleyecekmiş. 10 gün Icardi Bey'in 5 milyon
1: euro. Yine Serkan Çetiner'in Icardi eleştirileri haftası başladı. Geçen yıl Ağustos ayı, Eylül ayında bunları çok konuşuyorduk, evet, seninle.
0: Ya ben Sezar'ın hakkı Sezar'a, yani ilk 2 yılında Galatasaray'ın Osimhen'iydi. Ama artık Galatasaray'ın Serkan Aykut'u mu diyeyim? Yani Serkan Aykut'u da hakaret olmasın, adam hiçbir zaman fiziksel olarak Galatasaray'ı satmadı yani, ama Icardi'nin tek başına bel bağladığımız bir tane zorlu bir maçtan çıkarttığı var mı ya? Son iki yıldır aklınıza geliyor mu? Gelmiyor yani. Dolayısıyla şimdi stoper falan diyoruz, sağ bek sol bek diyoruz da öyle bir şey yok. Ben Galatasaray'da sorunun tamamen yedek forvetinin olmaması, yani Osimhen'in ikamesi olmadığı zaman puan kaybetti. Geçen yıl baktığım zaman Galatasaray'ın, hani geçen yılki kaybettiği maçlara, zorlandığı maçlara baktığın zaman Osimhen'in olmayışıydı. Yani orada bir belki bir 10 numara eksikliği de olabilirdi ama tamamen Icardi'nin Galatasaray'da maç seçmesi. Ya Türkiye Kupası maçına bile ben sadece lig maçında oynarım deyip gitmemesi bence kovulma sebebiydi. Ama işte hamasi yaklaştığı için yani bizim başkanımız da böyle, yani popülist yaklaşıyor. İşte taraftar Icardi'yi istiyor diyorlar. Icardi'yi için bence inşallah yani ayak sürüyorlar diyor, düşünüyorum. Çünkü yani inanılmaz ya, sözleşme imzalaması, hele hele şu yabancı yeni kuralına göre o artı bir çok değerliyken onu Icardi'yle imzalarlarsa Galatasaray taraftarlar Avrupa'yı unutsun. Ya çok ciddi söylüyorum, ligi bile belki unutur, çünkü Osimhen'in 2500 dakikanın üstünde bitirdiği bir sezon yok. Çok sık sakatlanıyor, çok kendini çok fazla force ettiği için çabuk sakatlanıyor ve bunun arkasına koyduğun adam Icardi olursa, hatta şöyle söyleyeyim ya, bu takıma Fransa, İspanya milli takımının santraforu getirildi, Icardi onu da yedi yani. Arkadaşlar bazı gerçekleri görün yani, adam gitti Como'ya, Como'da yedek beklemeyi seçti. Şimdi sen Icardi dursun, Icardi'nin yanına Bartu'yu alalım. Ya Bartu oynayacak mı? Naga oynadı mı, Bartu oynasın. Ya birbirimizi kandırmayalım. Okan Hoca böyle genç oyunculara falan şans veren bir hoca da değil. Okan Hoca da aynı düzeni devam etmesini isteyen bir hoca. Risk almayı sevmeyen bir hoca. Kendi nasıl Galatasaray'ın altyapısından çıktı ama orada onun bir örnek de göstermiyor. Hatta şöyle bir cümlesi var. Ben Avrupa'da 23 yaş altı alabilmem için diyor, hazır olması gerekiyor oynatabilmem için. Ya Okan Hocam, hepsi bunda analarının karnından hazır doğmuyor. Emre Belezoğlu ile Fatih Terim, hazır bir Emre Belezoğlu gelmedi. Fatih Terim Şampiyonlar Ligi yarı finaline koydu. UEFA yarı finaline koydu. Kırmızı kart gördü diye de hatta tokatladı. Niye finale kaçırdı diye çocuğu. Yani kendi Emre Belezoğulları'nı, Okan Buruk'larını yetiştiremiyorsan zaten senin o koltukta durman da zaten bence bir eleştirel bir boyut taşır. Ama şampiyonsun. Türkiye'de şampiyonluk para ediyor. Niye? Çünkü rakibin çok şampiyonluğu istiyor. Biz de bunun büyüsüne kapılıyoruz. Fenerbahçe şampiyon olmadı, Okan Buruk çok iyi hoca mantığıyla gidiyoruz. Böyle gidecek. Ama bir gün şampiyon olamazsa, bak 4 yıl üst üste şampiyon olmuş bir hoca bile kovulacak. Bunu biliyoruz yani, gidecek. Okan Hoca da biliyor bunu. Ama bunu böyle düzeltmesi bence yani eğrisi doğrusunu bulması için Okan Hoca'nın kendi Emre Belezoğulları'nı bulması lazım. Her transfer döneminde 1 milyon euroluk oyuncu alıp koyamayız sana. Bak sağdaki 30 milyon euro para harcat. Boye'nin yerine Galatasaray 60 milyon euroluk sağdaki aldı. Boye'yi aldı en sonunda, Okan Hocam belki Boye ile olur dedik. Boye ile de olmadı. Sağdaki Salah ile bitirdik, finişledik sezonu. Dolayısıyla Okan Hoca'nın sistem içinde kendi oyuncusunu yetiştirmekten ziyade kendi oyuncularının bile yediği bir sistem var Galatasaray'da. Yani ben bu sistemi sağlıklı bulmuyorum. Ne kadar götürür Galatasaray'ı, ne kadar projesi, taraftar Galatasaray'a sahip çıkar, arazilerini satarlar, toplu konut, emlak konutla proje yaparlar, o kadar ömrü olacak. Ama bir gün, inanın futbolda şöyle bir şey vardır, taraftar da lig başarısına doyabilir ve o kadar tepki, yani o kadar coşkulu bir kitle olmaz. Çünkü gerçekten taraftarı motive eden bir Fenerbahçe var. Bak, Fenerbahçe Ali Koç bu kadar motive etmeseydi belki bir şampiyonluğu araya girerdi, ama Galatasaray'ı çok motive ettiler. Galatasaray tam bitti, ligi artık önemsemediği dönemde çıktılar, bir açıklama yaptılar, Galatasaray taraftarını galyana getirdiler. Galatasaray'ın doğru, bu heyecanı bir gün bitebilir.
1: Ki bittiği Ali Koç zamanda, işin içinde yokken bunu yaptı.
0: Tabii yani çok basit, yani bir anda böyle çıkıp bir şeyler söylediler ve Galatasaray camiası yine birleşti falan. Yani yapmasalar, bak çok ciddi söylüyorum, Fenerbahçe'nin bir şampiyonluğu vardı. Kesin bak. Çünkü çok damarına basıyorlardı taraftar. Yani taraftar o maça gitmek istiyor. O maçta öyle yani bir hani Ali Koç da bir şey, bir figür yani, öyle zengin güçlü bir figür ya. Ya onu taraftar yenmek istedi, açık söyleyeyim ya. O onu öyle onu teşvik etti ya. Ama yapmasaydı, kaşımasaydı, bak Kocaeli bile Galatasaray'a kafa tuttu yani. Yaparsan bir hayal uğruna, yani bir şeyi gerçekleştirirsin, motive edersin. Galatasaray yaptı mesela. Kocaeli hakkını verdi yani. Şimdi Kocaeli derslerini alıp işte Icardi ile yapmış olduğun geçen seneki maçları oturup kasetlerini izlediğin zaman zaten futbolun doğruları Icardi'ye teşekkür edip, ya adam Muhammed Salah'a teşekkür ediyor ya, biz kimiz ya? Osimhen, yani Osimhen'in var, bir Icardi'yi konuşuyoruz ya. Osimhen'in var, biz Icardi ile şampiyonluğu kutluyoruz ya. Biraz haksızlık edildi ya. Ben öyle düşünüyorum, bilmiyorum. Yani evet, çok Icardi işte bir çocukların sevgilisi oldu falan.
1: Peki biraz Barış Alper Yılmaz'ı da konuşalım mı? Barış Alper'i, Yunus'u. Oraları da gidelim mi? Çünkü evet, biraz da Galatasaray'ı konuşurken özellikle ben savunmadan girdim ama sen çok oraya değinmedin. Hep bir Icardi bey şekliyle eleştirilerle ilgilenmiş oldun Serkan.
0: Ya şimdi şöyle. Yani
1: savunmayı, bek ihtiyacını, aynı zamanda bir hikaye yazıldı Barış Alper tarafında. Barış Alper'i de konuşalım isterim.
0: Ya Galatasaray kontratları o kadar overpay verdiler ki şimdi yani savunmayı değiştirelim diyorsun. Şimdi 30 yaşında bir Davison var. 5 milyon 5,5 milyon maaş alıyormuş. Şimdi sen Davison'u kime satabilirsin? Kim alır? Ya maaşının %50'sini karşılayacaksın Cagne gibi, vereceksin Belçika ligine. Ona da gerek yok. Adam performans veriyor. Mecburen o bölgeyi kimseye alamayacaksın, birbirimizi kandırmayalım. O Apo Kerim var. Yabancı sistemi artık geldi. Apo Kerim'in de yeri garanti. Ki bence kötü de oynamadı. Ya bence bu senenin hareketi orta saha revizyonu olur. Forvet, ikinci forveti yedekleyecekler. Bir tane de kanat alacaklar. Sürpriz bir dediğin yani kanatlar, sağ bek sol bek de sürpriz yani, oraya fırsat transferi çıkarsa onu yaparlar. Onun haricinde hareket edecekleri bir durum yok yani. Şimdi açıyorum mesela hem yabancı basın hem yerel basın, veteranların hepsinin Galatasaray'a ismi çıkıyor şimdi. Julian Briand işte Dortmund'un 10 numarası, işte ben neydi şey City'den ayrılan Bernardo Silva mıydı hücumun adını, işte o var, bir tane işte Bruno yani 22 tane asist yapmış, Manchester United ikon oyuncusu olmuş, nasıl alacak Galatasaray? Bir de 30 yaşındaki adama diyorlar ki yine var 60 milyon verir ve alır. Ya kafayı mı yediniz ya? Nasıl 30 yaşındaki adama 60 milyon vermeyi düşünen gazeteciler var ya, verebileceğini düşünen ya. Ya böyle saçma sapan, yani böyle eskiden fotomaçlar fanatik gazeteleri falan verirdi böyle şeyleri. Anladın mı? Ronaldinho göz kırptı diye, Eto işte geliyor diye. Benzer yorum şeyler var yani. Öyle bir transfer sezonu olmayacak bence. Sarayı satarlarsa oraya ikame bir oyuncu koyacaklar. Sarayı işte 40'tan aşağıya gitmez zaten.
1: Daha soft bir sezon bekliyorsun transfer anlamında.
0: Tabii. Yok, eli kolu bağlı. Şimdi Lemina ile sözleşme imzalıyorsun.
1: Ama yani Galatasaray için geçen sezon da öyle diyorduk. Osimhen geldi, daha ne olacak diyorduk. Sana geldi abi. Yani işte.
0: Ama geçen sene 14 yabancı vardı Berk. 14 yabancı, 14'ü yaşlı alabiliyordun. Bak ben sana ben City'den iki oyuncu Bernardo'yu alacaklarını çok

0: düşünüyordum.
1: Aykut Bey yine yani, alacaklar bence. Orada da İlkay'a dönen bir süreç olduğunu, İlkay'a benzeyen bir süreç olduğunu, İlkay sürecine benzeyen bir süreç olduğunu düşünüyorum. Zira konuşuldu. Günü bugün bence. Geçen yaz sezonunda, devre arası transfer sezonunda hepsinde konuşuldu ve bence o yıl bu yıl. Ne dersin?
0: Valla ben sanmıyorum ya. Bence Galatasaray gitsin, bak, Wonderkid kovalasın. Zaman, bak Rusya Ligi'nde bir tane Batragov diye bir çocuk
1: Aspiriyalar,
0: var.
1: Aspiriyalar, Nagalar mesela oralara yönelsin diyorsun.
0: Evet. Yani Aspiriyalar, Naga'nın bir zararı olmadı. Kar olabilmesi için oynaması gerekiyordu. Oynatmadı Okan Hoca. Okan Hoca'nın ya şimdi böyle bir risk var yani. Aldığın oyuncu 30 milyonu Singo'yu almış adam, oynatmadı. Şimdi ben bu hocaya nasıl bir güvenip büyük para harcayayım yani? Hani bir de öyle bir durum peki, var yani.
1: Eleştirel
0: ya kısımdasın. Lemina'yı taraftar zorla aldırdı. Yani gerçekten sinirleniyorum ama Lemina'yı zorla aldırdı. Şimdi Lemina'ya yapıştık. Bir de 33 yaşındaki Lemina'ya zamlı sözleşme yaptık. Yani zorla aldıran ya taraftar Okan Hoca'dan daha iyi skor. Bak buna yemin ediyorum, katılıyorum. Ya gerçekten bu böyle. Ya çok acite ediyorlar ama gerçekten böyle. Zorla aldırdığımız oyuncularla şampiyonluk geldi. Hatta dalga geçti taraftarlar. 12 kişiyle mi oynayacağız? Lemina'ya ne gerek var dedi. Ya Kaan Ayhan'ın durumunu görüyorsun Okan Hocam ya. Ya bir de milli takıma seçiyorlar. Benim iyice sinirim bozuluyor ya. Ya abi milli takım bu şey yani adile ayıp ya. Ya ben futbolcu olsam vallahi Türkiye'de karanlıkta, kendimi karanlıkta hissederim. Genelde de ediyorum da, kendim gene olmasam da karanlıkta hissediyorum da. Ama futbolcu olsam ya, da aynı
1: biz,
0: abi.
1: Yine biz aydınlık hissedelim de en azından öyle umut edelim.
0: İkardi
1: diyor. Bak diyor ki mesela, anlamadım Serkan Çetner.
0: Ya şimdi Adil Demirbağ'sın, Konya Spor'da güzel, başarılı bir sezon geçirmişsin. Kupayı da bence yani penaltıyı atsak kupayı da alacaktı. Türkiye Kupası'nı. Alamadı takımın ki penaltıyı da sen yaptırdın. Performansın ateş ediyor. Seni görmüyorlar abi milli takıma. Ne alacak abi bu çocuk 28 yaşında ya. Yani şuna verin ya.
1: Peki.
0: En azından aday kadroya alın ki gençler desin ki ya abi yani İrfan Can Kahveciler falan değil de Kaan Ayhanlar değil de mücadele eden, gitti koşan, mücadele eden, kendini antren eden, disipline eden oyuncuların da görüldüğünü görelim ya. Ama hiçbirini görmüyoruz ya. Samsunspor 3. olmuş. Avrupa'da başarılı olmuş. Bir tane Samsunsporlu yok ya. Nasıl olacak bu? Samsunspor geçen yıl 3. oldu da hani Trabzonlara şey demeyesin. Ya anlatmak istediğim yani bir haksızlık da var ya.
1: Peki. Icardi Bey de Osimhen Bey değil midir diye takılmış sana Aykut Bey.
0: Ya Osimhen ne yapsın abi? Osimhen bizi son 16'ya sokan oyuncu. 7 tane maçın adamı seçilmiş. Şampiyonlar Ligi'nin en çok maçın adamı seçilen adamı. Ya ben bu arada Osimhen'i de Hacı'nın önüne koymam. Yani açık söyleyeyim. Yani şu sevgiseli Hacı'ya yapıldı mı? Ben o dönemlerin birebir. Beni Galatasaraylı yapan Hacı'dır mesela. Kupa kazandı ya. UEFA Kupası, Avrupa işte Kral Süper Kupası'nı kazandırdı. Biz bu kadar Hacı'ya dur kal gitme demedik ya. Ya bunun bir anlamı yok ya. Bu adam iki tane şampiyonlukta etkisi oldu ama Avrupa'da var mı arkadaşlar? Biz Molde'ye yeniliyorduk ya. Biz Young Boys'a grup elemesinde elendik. Bir tane Icardi'nin çıksın bize bir Avrupa'da kafa göstersin ya. Ben Osimhen'in ayrı tutmamın sebebi Avrupa'da bizim boyumumuzu eğdirtmedi bu adam. Son 16'ya soktu. Bu Osimhen'in oldu arkadaşlar. Bakın Liverpool maçında kolu kırıldı. Yarım saat yoktu zaten. Osimhen'siz oynadık Liverpool deplasmanında ve 7-8 biterdi maç yani. Senin Avrupa'da da Türkiye'de de varın yoğun Osimhen. Başka da bir tane şeyin yok ve bunun için bunu değiştirmek kim değiştirir bunu? Okan Hoca değiştirir. Ya Osimhen'siz bir kadro, bir taktik çalışmamış, uygulatamıyor. Biz Osimhen'siz maç kazanamıyoruz ya. Biz Kocaeli'nde kazanamadık, Gençler Birliği'nde de kazanamadık. Ya biz kazanamıyoruz arkadaşlar, bunu görün. Biz şampiyon olduk diye her şey toz pembe değil ki. Biz maç kazanamıyoruz. Osimhen yoksa Galatasaray yok. Osimhen varsa işte Brezilya milli takımına sara gidiyor. Ama Icardi'ye top getirmiyorlarmış. Pardon. Ya Osimhen 10 dakika giriyor. Yırta yırta 2 tane pozisyon buluyor. Icardi Bey orta sahaya geliyor. 2 alver yapıyor. Zannediyoruz ki ya Icardi'ye top gitmiyor da Icardi orta sahaya geliyor top almaya. Ya futbolun gerçekleri var ya. İkili mücadeleye giremiyorsan, hava topu alamıyorsan, istasyon olamıyorsan, güçsüzsen, fiziğin yetmiyorsa ben senin son vuruşuna 10 milyon euro vermem kardeşim. Vermem, veremem. Bu benim doğrularımın dışında, hedefimin dışında. Ha şöyle yapalım. Türkiye'de sadece ilk üçe girmekse başarı. Osimhen'e bence Icardi, Osimhen'i gönderelim, 150 milyonu satalım, veren 100 milyon da veren olur, 150 milyon da biz Icardi ile devam edelim. Ama bizim hedefimiz Türkiye Ligi ilk üçüdür. Bak şampiyon da olamayız. Bak Osimhen'i al, Galatasaray'dan çıkar, Galatasaray'da ilk üçe girer. Galatasaray üçüncü olur ama. İlk üçe girer de ilk kastım o. Galatasaray birinci olamaz. Birinci olamayacağını biz bu yıl gördük. Galatasaray Avrupa Ligi'nde de bir şey yapamaz. Şampiyonlar Ligi'nde de bir şey yapamaz. Çünkü senin fiziki anlamda yetersiz bir oyuncun var ya. Bu kadar basit yani. Bunu uzatmanın anlamı yok. İşte bu sözleşme önermesini hani böyle ikon futbolcu noktasına getirmeleri de bence anlamsız. Ya Muhammed Salah'ı gönderdi Liverpool'a. Yani Liverpool'u şu anda en iyi dönemini başlatan, o Liverpool başlangıcını yapan oyuncudur yani. Gerek yok.
1: Peki.
0: Kimse vazgeçilmez değil arkadaşlar. Futbol bir devir teslim oyunudur. Burada böyle lobisi olan torpil olmaz. Futbolun torpili olmaz arkadaşlar. Ben bunu biliyorum. Top yuvarlak. Futbolun torpili olsaydı zaten şu anda başka şeyler konuşuyordu. Bu yok. Olmuyor. O yüzden sen de hep iyi olacaksın. Bak rakibin başkan değiştiriyor.
1: Bu arada yavaş yavaş toparlamam gerekti. Serkan Çetner. Son sözü sana bırakayım.
0: Yani rakibin diyorum başkan değiştiriyor, oyuncu değiştiriyor, oyuncu milyon dolarlar harcıyorlar, non limit transfer yapıyorlar, olmadı, antrenörün en iyisini getiriyorlar, en iyi başkanı arıyorlar, bulmaya çalışıyorlar, karşında gerçekten bununla seninle mücadele etmek için yanan bir tayfa var ve sen burada hata yapmamalısın ve sen o yani Icardi ile bu şeye çıkarsan bu savaşı kazanamazsın. Bu kadar basit yani. Hedef Avrupa'ysa Icardi ile sözleşme yenilenmemeli. Hedef Avrupa'ysa bir tane 10 numaran alınmalı. Yani bu işi devşirme oyuncularla olmamalı. Herkes kendi mevkisinde oynamalı. Hedef Avrupa'ysa tabii. Oraya bir tane Kerem Thuram ya da işte Kamavinga'yı orta sahaya koymalı. Torreira'yı bile upgrade etmelisin bence. Artık sinyali geldi yani. Bak Torreira, Icardi, bu ikisi gittiği zaman iki tane açılıyor. Oraya Kamavinga'yı al, bir tane de 10 numara al. Taraftar, bak takım boyut atlar, çağ atlar. Başka bir şey konuşuruz.
1: Peki.
0: Gerçekten bunlar peki, doğru şeyler yani.
1: Peki Serkan Çetiner, teşekkür edeceğim, eklemek istediğin farklı bir şey yoksa.
0: Yok, ben teşekkür ederim.
1: Son olarak sağ ol, var ol.
0: İyi yine çalışmalar diliyorum.
1: Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ı seninle konuşarak noktalamış olduk parantezin bu bölümünü de.
0: Eyvallah, sağ olasın. Sağ ol, var ol.
1: Teşekkürler.
0: İyi yayınlar.
1: Programın sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.
2: KCP beton pompalarının sunduğu parantez sona erdi.
3: Reklam.

dantel takacaksın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 kontinental lastik alın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap başlıyor.

0: Anadolu'da bugün Giresun'dayız sevgili dinleyenler. Giresun'dan canlı yayındayız. Türkiye'nin en genç...
1: Giresun şarkısı olarak değil ya. Ne güzel bileyim. Karadeniz'in bir şarkısı.
0: Işte, tamam Giresun'da sanki Doğu Anadolu'daymış gibi muamele yapmazsak.
1: Abi şimdi yola çıktım.
0: Tabii... Ya ona bile itiraz ediyorsun. Ona bile muhalefet yapıyorsun. İnanamıyorum sana.
1: Arkadaşlar Doğan Öncel'le yayınımız pardon mücadelemiz başladı. Sevgili Doğan Öncel'le haftalık salı günleri ızdırabımız pardon yayınımız başladı. Abi şimdi bu şarkıyı geçen hafta biliyorsun dinlettik çok hoşuma gidiyor. Bizim yörenin şarkıları çok güzel be. Hepsi güzel. Memleketimizin her bir köşesi ama
0: bağlı
1: bu da
0: hemen,
1: güzel.
0: Hemen bağlı. Hemen oraya da bağlı.
1: Yollar da boş ya. İnsanlar İstanbul dışına çıktı ya. Tabii hava da hafif böyle güneşli sabah böyle serinliği falan da var. Açtım müziği bunu dinliyorum. Dedim bir hikaye çekeyim. Yayını birazdan bununla açacağız diyeyim dedim. Güzel bir yayın olacak. Fenerbahçe'den Fenerbahçelilere Aziz Yıldırım'ın peşinde olduğu golcülerden özellikle birisi Mateta ile ilgili birkaç bilgi vereceğim. Onu söyleyeyim. Yalnız arabada gelirken bir de aklıma bir şey daha geldi abi. Düşünüyorum bazen. Bazen arada bir aklıma Galatasaray da geliyor.
0: İnanamadım. Beni şaşırttı bu.
1: Bunu anlatalım. Bunu bir soru olarak yayının başına koyalım, devam edelim. Ya abi, Galatasaray daha önce de 4 kere üst üste şampiyon oldu. Bunu başaran Fatih Terim hemen Avrupa'ya gitti. Önce Fiorentina. Kapısında yattı başkan ayrılma diye. Taraftar biliyorsun başkanın ofisini bastı. Sonra Milan yaptı. Okan Buruk da 4 sene üst üste şampiyon yaptı. Avrupa'dan talibi yok. Okan Buruk adeta ligin boynu büküğü gibi kaldı. Şunu anlamak istiyorum ben. Okan Buruk'la ilgili arada bir çıkan Roma istiyor, Milan istiyor, Real Madrid peşinde, Mourinho mu Okan Buruk mu tarzı haberlerin dışında elle tutulur ne var abi? Bu nasıl 4'te 4 şampiyonluk ya? Yani şu anda Okan Buruk ben de 4'te 4 yaptım, ben de Fatih Terim oldum diye düşünüyorsa yanılıyor. Sen de git bakalım bir Avrupa'ya. Soru şu, Okan Buruk'a neden Avrupa'dan herhangi bir elle tutulur? İlginç manşetler dışında teklif yok. Aha koy başını abi omuzuma nan nan nan.
0: Evet, tek derdimiz bu adlı yayınımıza devam ediyoruz. 10-11 yaptık saatleri ve sadece kendi sıkıntılarımız bitmiş de başkasının sıkıntıları ve problemleri üzerinden çözüm aramayacak. Şöyle söylemek istiyorum. Senin derdin, senin sıkıntın, senin başkanın yok, senin teknik adamın yok.
1: Ya biz mutluyuz. Biz mutluyuz. Biz bak ben dün...
0: Ben de senin sayende bak, Galatasaray savunucusu gibi.
1: Senle mücadelem başlıyor.
0: Böyle bir şey oldu.
1: Biz mutluyuz abi. Dün insanlar inanmadı. Ahmet yine hikaye yazıyor. Yine masal anlatıyor dediler bana Twitter'da yorumda ama. Bunu yazdıktan sonra altına fotoğrafını koydum. Dün benim çok sevdiğim karşıda şey var Ümraniye'de. Böyle halı saha var üçlü şeyin tam dibinde. Nerede ya? Adı neydi ya? Futbol park. Onların sahibi Furkan var, tamam mı? Yıllardır tanışırız.

0: iyi Galatasaraylıdır. Dedi Ahmet dedi, özledim seni dedi ya. Gel dedi, bir kendin pişir kendin yeci var dedi İdeal Tepe'de dedi. Davet ediyorum seni dedi. Ya ben de kıramadım, severim Furkan'ı. Gittim. Ama Galatasaraylı ya. Bak bana meğer kumpas hazırlamış.
1: Mangalı mı kıramadın, Furkan'ı mı
0: Furkan'ı kıramadım. Peki. Gittim.
1: Evet.
0: Şimdi müsaittim de atladım buradan, kalktım gittim abi, tamam mı? Şimdi Galatasaraylı arkadaşım yalnız Furkan. Şimdi Galatasaraylı ya. Hemen kumpasa girmiş. Bana kumpas kurmuş. Yanında iki Galatasaraylı daha getirmiş. Neyse abi. Kırmadık tabii. Kalkmadık masadan. Oturduk sohbet ediyoruz. Bak masadaki futbolun %100'ü masadaki muhabbetin %100'ü futbol, %80'i Fenerbahçe, biliyor musun? Ya dedim ki kardeşim, neden biz bu kadar Fenerbahçe'yi konuşuyoruz? 3 Galatasaraylı, bir tane Fenerbahçeli var burada. Neden dedim. Masadaki en genç çocuk ne dedi biliyor musun? En genç arkadaş Galatasaraylı. Onun arkadaşı, onu tanıştık çocukla. Abi dedi, biliyor musun dedi, ben de Galatasaraylıyım. Evet ama dedi. Twitter'ını açtı. Benim dedi takip ettiğim hesapların %80'i dedi Fenerbahçeli dedi. Fenerbahçe muhabirleri dedi. Ya dedim abi, siz rahatsız mısınız ya? Tamam. Tabii sohbet samimileşti. İlerledi. Neden dedim Fenerbahçe'yi konuşuyorsunuz? Neden Fenerbahçelileri takip ediyorsunuz? Çocuk cevap veremedi, genç arkadaş 22 yaşındaki. Ben onun yerine şu cevabı verdim. Her ne kadar genç olsan da Fenerbahçe'nin şaşalı yıllarını, Fenerbahçe'ye Kadıköy'de ezildiğin yılları görmemiş olsan da babadan gelen o genetik, o gen var ya dedim. Oradaki genler bu Fenerbahçe sakın başını kaldırmasın. Başını bir kaldırırsa bir daha indirtemezsiniz diyor sana. O yüzden o korkuyla Fenerbahçe'yi sürekli konuşuyorsunuz dedim. Yani günün finalini şöyle bağladık. Mason Greenwood'la dediler ki abi Fenerbahçe Mason Greenwood'u alacak mı? Mason Greenwood çok önemli bir adam. İnşallah almazsınız. Yani Fenerbahçe'nin kuracağı kadro üzerine endişe. Fenerbahçe'nin işte son durumu nedir soruları sürekli. Ya 4 senedir üst üste şampiyonsun be kardeşim. Neden bu kadar çok Fenerbahçe'yi konuşuyorsun? Neden Galatasaraylı genç arkadaşım %80 Fenerbahçe muhabirlerini Twitter'da takip ediyorsun? Bana gösterdi. Bu da günün ikinci sorusu. Galatasaraylıların DNA'sındaki bu Galatasaray, Fenerbahçe endişesinin sebebi nedir abi? Masada canlı canlı yaşadım. Fotoğrafı da Twitter'ımda var. Facebook'umda var.
1: Şimdi cevap vereceğim.
0: Verme.
1: Diyeceksin ki sen verme, başkası versin. İkisine de cevap verebileceğim ayrıntılarım var. Yaşanmışlıklar var. Realist olarak yaklaşımlar var. Onu söyleyeyim ben sana. Bir kere Okan Buruk'un Avrupa'dan çağrılmama sebepleri arasında 4 seneki şampiyonluk Avrupa'ya bir teknik adamı götürmez. Fatih Terim gibi UEFA kupasını alırsın. Evet. Onun sonrasında derler ki Avrupa'da da
0: bravo. Başarılı. Galatasaray bu lobi ve bu kadroyla herkes şampiyon yapar. Cevat Hoca da şampiyon yaptı diyorsun.
1: Hamza
0: yani,
1: Hoca
0: Okan Buruk
1: falan da dersin.
0: Yani Okan Buruk'ta
1: hani
0: bir
1: ayrı konu da.
0: Galatasaraylı arkadaşlar da anısını söylerler biliyor musunuz? Bizim Okan Buruk'a ihtiyacımız yok. Onun bize ihtiyacı var dediler. Bize hiçbir şey katmadı dediler.
1: Yani beğenip beğenmeme arasında gidip gelirler ayrı bir konu ama Fatih Hoca'nın Avrupa'ya gidişi UEFA kupasını almasından sonradır. Onu söyleyelim ama diğer taraftan
0: teşekkür
1: da
0: ediyorum.
1: Kimin kimi takip etmesiyle alakalı hani
0: ben alttan melodi
1: ben
0: yapıyorum.
1: De Galatasaraylı olsam ben de Fenerbahçe'li muhabirleri seyrederim. Yani muhalefet ve aynı zamanda rakibi takip etmek olmazsa zaten liderliği sürdüremez. Bu hayatın bir gerçeği. Sen de lider olduğunda Galatasaraylıları takip edeceksin. Diyeceksin ki ne yapıyorlar acaba?
0: Her yerden destek almasına rağmen, gittiği hiçbir kapı yüzüne kapanmamasına rağmen Galatasaray'ın bu yalnızlığının sebebi nedir anlamıyorum. Ortalık yangın yeri ama bu yangının bir ateşi Aziz Yıldırım, bir ateşi Hakan Safi. Ve kimse Galatasaray'ı konuşmuyor. Herkes Fenerbahçe'yi konuşuyor. Geçen gün Habertürk'ü açtım. Akşam 8'de ana haber bülteni. Fenerbahçe Kongresi konuşuluyor abi. Ve dün Aziz Yıldırım TRT Spor'da ne dedi? Fenerbahçe'nin Türkiye ihtiyacı var dedi. Eğer ben başkan olurum hakkımızı yerlerse dedi, hoş olmayan şeyler olur gibi bir şey söyledi.
1: Valla tarihinde ne kadar oldu bilmiyorum ama galiba en fazla 2 kere olmuştur. Bir tane başkan adayıyla çıktı Galatasaray. Aile arasında düğün gibi kendi başkanını seçtiği 1780 oyla. Onun sonrası güven tazeledi, bitirdi zaten. Hiç gerek yoktu ki, sen aşiret düğünü gibi şu an düğün yapmaya çalışıyorsun. Başkanım kim olacak, gelin almalar bilmem neler falan, konvoylar.
0: Fenerbahçe, burada umut bitmez, burada hayat bitmez. Burası Fenerbahçe.
1: Umutsuzluk yoktur, umutsuz insan vardır zaten.
0: Umutsuz insan da yok abi, biz mutluyuz abi, biz umutluyuz. Fenerbahçeliler hayata farklı bakar. Fenerbahçeliler Fenerbahçe varsa şükreder. Başarılar da gelmeli elbet. ve gelecek. Sebep

0: partilerine Aziz Bey de gelse, Hakan Bey de gelse bence çözecek. Bu iki başkan adayı da hangisi seçilirse seçilsin ne Ali Koç'un ne Saadettin Saran'ın yaptığı hataları bence yapmayacaklar.
1: Saadettin Saran dönemiyle ilgili bir senelik bu görev alma süresinde artıları eksileri deyince akılda kalan neler var? Bir senede ne düzelebilirdi de mesela önümüzdeki referans var için söylüyorum. Bir senelik bir başkanlık Aziz Bey'e ya da Hakan Bey'e ne kazandırabilir?
0: Saadettin Bey'le ilgili sorunu cevaplayayım abi. İki tane artısı var. Ali Koç döneminin bitirilebileceğini ve bir değişimin olabileceğini gösterdi. Ama orada kaldı, ileriye gidemedi. İki, Gendüzi'yi yetiştirdi, Süper Kupa'yı aldı. Onun dışında bütün Fenerbahçe kariyeri maalesef, ki bunlar da önemli detaylar, özellikle kupa, ama eksilerle dolu Saadettin Bey'in. Aziz Bey ile Hakan Bey'in çok fazla stattan emlak alımına, ona buna projesi var. Ama en büyük projeleri öncelikli olarak bu sene, diğerlerini sonra başlatacaklarını zaten söylüyorlar. Şampiyonluk. Ve Fenerbahçe bu sene şampiyon olacak. Biz geçtiğimiz sezon bile bu Tedesco ve Devin Özek sarmalından erken kurtulabilsek şampiyonduk.
1: Büyük konuşmanın çok zararları var da şöyle diyorum mesela ya, bu sene bilmedim. Şampiyon olabilmek için bütün dersleri aldık, onun sonrasında gerekli olan her şeyi yapacağımıza inanıyorum gibi böyle kesin olmayan bir konuşma mı yapsan acaba?
0: Fenerbahçe seneye şampiyon olacak.
1: Israrcı.
0: Bugün bile, peki, bak bu sezon bile birçok Galatasaraylı arkadaşla oturduğumuzda sohbet ettiğimizde aynı şeyi söylüyorlar. Biz bu sene çok endişeliydik ama Fenerbahçe sayesinde şampiyon olduk. Tabii ki Fenerbahçe sayesinde derken Galatasaray kendi mücadelesiyle oldu. Fenerbahçe'nin saçmalıklarını değerlendirdi. Ayrı bir şey, lafım yok. Ama Fenerbahçe Tedesco'dan erken kurtulsa, Galatasaray'ın bu kadar puan kaybettiği bir sezonda bu şampiyonluğu çok da zor olmayacak şekilde alırdı. Saadettin Bey maalesef irade gösteremedi. Bir türlü Tedesco'yu gönderemedi. Yani Tedesco'yu Ali Koç getirdi, Ali Koç'un hocasını kovdum dememek için mi gönderemedi? Ne yaptı bilmiyorum ama gönderemedi. Buradan şimdi bir şey anlatacağım.
1: Finansal fair play ile alakalıydı bence.
0: Baba, o zaman niye başkan oldunuz ya? O zaman niye Kante'ye 40 milyon 50 milyon verdiniz?
1: Kante'ye almak zorunda kalmış olabilir misin?
0: Niye almak zorunda kaldın abi? Sen gittin peşine falan filan. Girmeyelim oralara. Şunu söyleyeceğim. Şimdi Lukman'la alakalı bir süreç oldu değil mi? Bak buradan ilk defa anlatıyorum. Şimdi Sayın Ömer Topbaş geçen gün bir yerde anlatmış. Demiş ki ya demiş, Lukman'ı biz teminat mektubunu versek bile Atletico Madrid bize vermeyecekti. Hı hı. Tamam mı? Şu şapkayı bir çıkarayım abi, terledim ben ya. Baba bu nedir baba ya? Atina'dan daha sıcak ya bu. Hakikaten.
1: Oraya daha gelmedim. Ya bekle ya, daha Atina'ya gireceğiz.
0: Atina'ya gireceğiz ya. Da. Demiş ki Sayın Ömer Topbaş bir yerde birkaç gün önce, Lukman'ı biz teminat mektubunu verseydik bile, evet, bize vermeyeceklerdi.
1: Evet.
0: Neden? Şöyle anlatmış Ömer Bey. Atletico Madrid oyuncuyu özellikle Atalanta oyuncuyu özellikle Atletico Madrid'e verdi. Çünkü kendi oyuncularına, bakın bizim verdiğimiz oyuncu Atletico Madrid'e gitti, oradan da Real Madrid'e, Barcelona'ya gidecek. Hani onu umuyorlar. Bunu göstermek için oyuncularına ve alacakları oyunculara bunu anlatabilmek için
1: bir rota belirlenmiş oyuncu için diyorsun.
0: Demiş. Vallahi bana Ömer Bey'in, Sayın Ömer Topbaş'ın bu anlatımı çok mantıklı gelmedi. Lukman sana gelmek istiyor. Adamlarla iki gün önce anlaşmışsın. Adamlar bir anda işte Atletico Madrid falan o sebepten bu sebepten çıkarmış olabilir. Ve oyuncu sana gelmek istiyor.
1: Evet.
0: Sıdıki'yi aldırtma Devin'e. 20-22 milyon euro verdirtme. O uçağı bindirip Fransa'ya girip tekrar Atalanta'ya gelmesine izin verme. Atalanta'da, İtalya'da kalmasını sağla. Yöneticilik yapın. O Lukman'ı alın gelin. Böyle bir bahane var mı ya? Zaten bize vermeyeceklerdi. Ya sana vermeyecek olan adam seninle masaya oturur mu? Bunlar hep bahane bahane. Ayrıca yine Sayın Ömer Topbaş'ın Tedesco'nun ve Devin Özey'in Fenerbahçe'de uzun süre kalmasında da payı var. Özellikle Tedesco'nun arkasında Ömer Topbaş durdu. Ertan Torunoğulları da değil. Dolayısıyla bunlar hep bana göre hikaye abi. Şimdi Sayın Hakan Safi'nin yönetiminde Ömer Topbaş. Seçilirlerse umarım bu hataları yapmazlar.
1: Hakan Bey'in yönetim kurulu biraz Aziz Bey'e karşı güçsüz gibi mi gözüküyor?
0: Yok. Mesela Hakan Bey'in maddi olarak dersen para zaten ben vereceğim diyor. Onun dışında Hakan Bey'in kurduğu yönetim de kongrede çok oy toplayabilecek insanlardan oluşuyor. Yani iki tarafın da artılar eksileri var. Artılar eksiler birbirlerini bence dengeliyor abi.
1: Şu an hala da diyemezsin ki biraz ön plana çıktı, kesin kazanır gibi düşünülen bir başkan adayı yok.
0: Ya bak söyleyeyim sana şimdi. Dünkü yayınımdan, dünkü kendi YouTube'daki yayınımdan itibaren bir şeyleri daha net anlatmaya başladım. Bugüne kadar hep sordular kim önde kim değil ne diyorsun diye. Hep biraz ortadan konuştum taşlar yerine otursun diye. Taşlar bir tık yerine oturdu. Aziz Yıldırım birkaç puan önde. Bunu çevremden, gruplardan. Hep bu işle yoruluyoruz günlerdir. Hissediyorum, görüyorum. Ama
1: bunda nedenlerden bir tanesi acaba vaatlerin tam olarak sahaya yansıtılmaması mı?
0: Hayır hayır, şöyle abi.
1: Yani teknik adamın belirlenmemesi, ondan sonra bir futbol... Mesela Hakan Bey bir futbolcu açıklasa Aziz Bey hemen arkasından hamlesini yapar mı?
0: Bir kere Hakan Bey'in en büyük kozu görüştüğü oyuncular. Mesela Leao'yu yalanlandı ya, Leao'yu yalanlamadı Hakan Bey. Bitti şeklinde çıkan organize haberleri yalanladı. Leao var. Mason Greenwood'un peşinde. Çok büyük bir golcünün peşinde. Hani böyle 60-70
1: milyon. Bunları ben ama, Hasan Arat döneminde Beşiktaş'ta çok gördüm
0: gördüğün
1: ya.
0: Gördüğün zaman Aziz Yıldırım'ın yok mu transferi diye sorular gelecek şimdi.
1: Şimdi tabii ki
0: Aziz
1: gelecek.
0: Yıldırım
1: onlar
0: tarafında da
1: zaten.
0: Mateta var. Dünkü yayınımda anlattım. Mateta var. Kola Muani var. Öte yandan Söllot var. Şimdi bak sorun havada kalıyor abi. Dedin ki kim önde artık belirlenmedim. Bak oraya geliyorum onu anlatayım.
1: Onun cevabını aldık zaten.
0: Vermedim.
1: Aziz Bey önde bir tık dedin.
0: Ama bak orada Hakan Safi tarafını falan anlatacağım. Şunu bir anlatayım senin kafanda tamam. Da netleşecek abi. Şimdi Hakan Safi tarafı şunu kabul ediyor. Biz diyor geride başladık. Neden? Aziz Yıldırım bu kulübü son şampiyon yapan adam mı? Aziz Yıldırım'dan beri bu kulüp şampiyon olamadı. Geçen de geldi seçmediniz. Bu sefer seçin baskısı kongrenin üstünde var mı? Kongrede de ciddi şekilde Aziz Yıldırım'ı istemeyenler bile... Ya adam zaten yaşlandı. Son şampiyonluğu da bu adamla yaşadık. Zaten bu seçim bir yıllık. Bir şans verelim, görelim. Sonuçta hepimiz Fenerbahçeliyiz düşüncesi var mı? Var. Biz bunları görüyoruz, tespit ediyoruz. Ama Hakan Safi tarafı diyor ki, biz evet bu sebeplerden geride başladık. Ama diyor kafa kafaya geldik. Ve Hakan Safi tarafı şunu söylüyor üstüne. Oradan buraya bu süreci kafa kafaya, aşağı yukarı kafa kafaya getirmişken biz ve daha hiçbir futbolcu transferini açıklamamışken, söylemlerimize yeni başlamışken bir hafta içinde öne de geçeceğiz diyorlar. Cuma gününden itibaren seçime bir hafta kalacak sevgili abim, bayram dönüşü Cuma'dan itibaren. Cuma da bayram değil mi? Perşembe, Cuma. Cuma'dan itibaren bir hafta kala açıklayacakları bir iki oyuncuyla beraber protokolleri böyle gösterecek Hakan Safi. Artık orada da öne geçeceğiz diyorlar.
1: Cumartesi de bayram.
0: Tamam. Hakan Safi'nin bir avantajı da az önce söylediğim cümlemde vardı. Yönetim kurulu maddi olarak güçlü değil gibi görünse de ki maddi kısmını ben halledeceğim diyor. Adam söylüyor bunu yani. Yönetim kurulu oy potansiyeli olan insanlardan kurulu. Tüm bunlarla beraber biz kazanacağız, öne geçeceğiz diyorlar. Fakat bir, Hakan Safi'nin en büyük kozu ne? Oyuncu transferi. Aziz Yıldırım da çok büyük oyuncularla ilgileniyor. Özellikle Mateta. Bak Mateta olursa var ya, sana bir şey söyleyeyim mi? Mateta var ya, bu ligin içinden geçer. Çatır çatır gol atar. Fransız oyuncu, milli takıma da seçildi Crystal Palace'ta, ama bu adamı getirmek çok zor. Mateta'yı biliyorsun. Ya bu lig için muazzam bir adam. Bir de başkanın, Aziz Başkan'ın şöyle bir hedefi var. Hani burada Hakan Safi'nin kozlarını elinden alır bu transferlerle. Bunu anlatıyorum. Mesela Mateta ve Söllot istemiyor Aziz Yıldırım. Atıyorum Vedat Muriç ve Söllot istemiyor. Vedat Muriç ve Vlahovic istemiyor. O bahsettiği iki golcü var ya. Bir tanesi Sov tarzı Kola Muani. Yani iki golcü alacağım diyor ya. Bir tanesini Kola Muani yapacak kanada. Sov gibi gelen, bir tanesini işte Webo, Emenike gibi yapacak, Mateta gibi, ki ikisi de Fransız bunların. Kola Muani ve biliyorsun Fransız oyuncular Türkiye liginde Fransa'dan gelen oyuncular daha da çok başarılı olabiliyorlar. Şimdi bununla bir topluyorum. Aziz Yıldırım birkaç puan önde. Yarın bu değişebilir, daha da fark açabilir, geriye de düşebilir. Eğer seçimi Hakan Safi kazanamazsa, ki kazanabilir. Diyelim ki kazanamadı. Bu bölümle ilgili son özetim abi. Hı hı. Camia Hakan Safi'ye şu mesajı vermiş olacak. Hakan Safi kaybetse bile çok ciddi oy alacak abi. O zaman ama Hakan Safi'ye kongre, camia şu mesajı vermiş olacak. Hakan Bey sen gençsin. Heyecanın var. Paran var. Network'ün ilişkilerin de kuvvetli. Ankara, Riva. Onları detaylı da anlatabilirim. Ama Aziz Bey artık yaşlandı. Bizi son şampiyonda o yaptı. 2018'de onunla güzel vedalaşamadık. Biz onunla güzel vedalaşmak istiyoruz. Onunla yeniden şampiyonlukları daha garanti görüyoruz. Hani garanti derken sana göre garanti görüyoruz. Seni de bir gün mutlaka başkan yapacağız. Çok uzak olmayan bir zamanda demiş olacak kongre Hakan Safi'ye. Hakan Safi kaybederse ve ciddi oy alacak Hakan Safi, göreceksin. Ve bence 8 Haziran pazar

Cumartesi günü Aziz Bey de kazansa, ki şu anda önde görüyorum Hakan Bey de, Fenerbahçe bir ve bütün Fenerbahçe olarak devam edecek. Çünkü bu seçim bir yıllık. Ve göreceksin, Hakan Bey kaybetse bile sponsorluklarla vesaire

0: bir. Fenerbahçe bu sadece 3 tane kesin gibi gözüken isim.
1: Ona da cevap vereceğim abi. Hakan Safi üzerinden Galatasaray medyası bir ara çok sert bir süreç yürüttü. Yok o sponsorluk, yok Kerem, yok şu, yok bu. Hakan Safi Galatasaray tarafına rahatsızlık veren bir adam. Ankara ilişkileri kuvvetli, Rıva ilişkileri kuvvetli. Fenerbahçe'ye her türlü maddi desteği verebilecek. Ya Fenerbahçe'ye vereceğim paranın haddi hesabı sınırı yok diyen bir adam. Çok sıkı Fenerli. Ben mesela son 5-6 yıldır yönetici kongresi zannediyordum. 1998'den beri Hakan Safi kongresiymiş. Yani Aziz Yıldırım kazanır Sabile. Hakan Safi desteğini vermeye, Fenerbahçe'nin geleceği için Fenerbahçe kongresinin camiasının kafasında önemli bir figür olarak kalmaya devam eder. Fenerbahçe bir ve bütün olarak devam eder. Mesela Aziz Yıldırım kazandı. Senin soruna geleyim abi. Şampiyon oldu ki şampiyon olacak bence Fenerbahçe. Aziz Yıldırım'ı da camia bırakmaz, 3 yıl daha devam et der. Ya Aziz Yıldırım'a da yaşlı diyorsunuz, Dursun Özbek'ten genç. Ben geçen Aziz Yıldırım'ın yanına yaklaştım yıllar sonra ilk defa. Hani o bir Fener gecesi var ya, böyle ağzımı kapatarak konuştum falan. Bak sana yemin ediyorum, Aziz Yıldırım'da bir enerji var abi. Bak abartmıyorum abi. Yanına yanaştığında bazı insanlar özeldir abi. Hakikaten enerjisi mi yıldızı mı yüksek derler ya. Yani lider bir adam. Abi Aziz Yıldırım'ın yanına bir yaklaştım, o enerji bana bir geçti. Sürekli bir şey anlatma ihtiyacı duyuyorum. Onu dinlemeye çalışıyorum böyle. En son Barış Göktürk var yanımda. Şimdi masadayız. Toplantı başlayacak, organizasyon. İnsanlar da tabii sırayla ilgili fotoğraf çektiriyorlar. O kadar uzun o heyecanla Aziz Yıldırım'ın enerjisinden kopamayarak orada bulundum ki. Barış Göktürk böyle yaptı. Ya Ahmetçim dedi. Bak dedi, hanımefendiler geldi, fotoğraf çektirecekler. Git artık dedi, tamam mı? Yani çok Aziz Yıldırım'ı ben hiç 73-74 yaşında kovuldun görmüyorum. Mu? Çok enerjik bir adam Aziz Yıldırım yani. Çok enerjik.
0: Kovdu mu seni Barış Göktürk?
1: Barış Göktürk dedi ki Ahmetçim yeter artık dedi. Bak dedi. Ada hanımefendiler geldi dedi. Bana böyle ya. Dedi tamam Ahmetçim yeter artık dedi. Git dedi ya, git dedi ya Barış Göktürk. Git dedi, fotoğraf çektirecek hanımefendiler dedi.
0: Ahmet
1: tamam,
0: yeter artık dedim. Lafını ben zaten çok duyuyorum. Mesajlardan da buradan görüyorum. Ahmet yeter artık diye.
1: Başını omuzuma.
0: Ya şimdi bir senelik bir yarışın beraberinde getirdiği artıları ve sancıları da var tabii. Bu güzel bir dönem ama sıklıkla yaşanan bir dönem olduğu için zaten sıkıntı. 24 bin kişilik bir katılım beklediğimi söyledim.
1: 24-25 bin olacak.
0: Evet, 24-25 bin civarında.
1: Bu seçimde de olacak o kadar. 27 bin de olabilir.
0: Evet, yani okulların da 26'sında 27'sinde kapanıyor olmasından kaynaklı olarak da erken tatile çıkma durumu da yok. Yani elbette gidenler gider ama bu hafta sonunu öyle veya böyle şimdiden planlamaya başlayan birçok arkadaş gördüm ben etrafımda, Fenerbahçe kongre üyesi. O yüzden inşallah güzel bir katılım olur. Az katılım olursa Aziz Bey kazanır. Katılıma gelmeme sebepleri Aziz Bey'e oy vermemek için gelmeyenler olur. Onu da söyleyeyim. Katılır mısın buna?
1: Özür dilerim abi. Biraz onu
0: katılıma gelmeyenler Aziz Bey'e oy vermemek için gelmezler.
1: Doğru, ben zaten Aziz Bey'e oy vermek istemiyorum. Bu seçimde de Ali Koç yok diyen, Ali Koççu olan insanlar var ama onları da seçime getirmeye çalışıyor.
0: Ali Koççu olmasına gerek yok. Aziz Beyci olmak istemiyorum diye
1: tamam,
0: düşünenler.
1: Aziz Beyci olmak istemiyorum diyen İlla, insanların bak, gelip Aziz... Hakan Safi'ye oy vermesi gerekmiyor mu mantık olarak?
0: Şey olarak söylüyorum. Yani Hakan Bey'e de güvenmiyordur ama Aziz Bey de gelsin istemiyordur. Anladın mı? Ben mesela Hakan Bey'le ilgili olarak tanımıyorum ama çevremde senden hatta İrfan 25'ten, Ahmet Ercanlar'dan evet çevresinde görev aldığı işte Yusuf Kenan Çalık'tan falan herkesten duyduğum kadarıyla aslında öyle yumuşak bir tarafı yok. Güçsüz gibi gözüküyormuş bir durumu var. Ben bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum. Sen Fenerbahçeli olduğun için yapabileceklerini, vaatlerini, her şeyi daha yakından takip ediyorsun. Ben bir spor sever olarak Aziz Bey'in gücünün yanında Hakan Bey biraz cılız kalır diye düşünürüm. Hakan Bey'in o yüzden ön plana çıkabilmesi için işte daha net oynaması gerektiğini düşünürüm. Bak ben Fenerbahçeli olmadığım için bunları anladım, söylüyorum. Abi. Anladın mı?
1: Fenerbahçe'de de böyle düşünenler var. Bak haksızlık etmeyeyim.
0: Şimdi ben hatta ben şöyle düşünürüm. Acaba bu Hakan Bey bendeki Hasan Arat dönemi gibi olabilir mi? Olmayayım. Yaparım, ederim ya, deyip de abicim. Benim anahtarlarım var. 24 ülkeye girerim. Maldivini bende.
1: Beni böyle konuşturma.
0: Bak hayır, bunu
1: ama
0: söylüyorum.
1: Hasan Arat,
0: biraz gerçekçi olalım diye
1: Hasan
0: söylüyorum.
1: Hasan Arat, bak Hasan Arat, Hakan Safi'nin 10 parmağından en küçüğü hangisi? Başkan olarak diyorum sana, güç olarak en küçük parmağı bile olamaz.
0: Bunu Hakan Safi'yi o zaman anlatamadığını
1: düşünüyorum
0: ben. Bak
1: Hakan Safi bugün Fenerbahçe'nin başkanı olamayacak. Aziz Yıldırım olacak. Ama diyelim, ama Hakan Safi 4 ya da 5 yıl sonra en geç Fenerbahçe'nin başkanı olacak. O süreye kadar da seçilmese bile Aziz Yıldırım'ı yalnız bırakmayacak. Bu seçim stratejisinde dün biraz Aziz Yıldırım'a salvolar yapmış olabilir. Seçimde olur böyle şeyler, politika. bırakmayacak. Hakan Safi Fenerbahçe'nin bir gün, çok yakın bir günde başkan olacak. Hı hı.

0: ve Hakan Safi'nin Ankara ilişkilerini, Hakan Safi'nin Riva ilişkilerini göreceksiniz. Tanımıyorsunuz. Fenerbahçeliler arasında da tanımayanlar var. Ben biliyorum bazı olaylarını. Çok güçlü. Adamı sadece bir böyle para kasası olarak görüyor insanlar. İşte Hasan Arat gibi falan. Alakası yok abi. Hasan Arat'ın, affedersin yani, şimdi Hasan Arat'ı konuşmak istemiyorum. Sen verdin diye konuşuyorum. Hasan Arat'ın kurduğu hangi işte bir şirketsel yapı, hangi güç, ne var abi? Hasan Arat'ın günahını Hakan Safi üzerinden Beşiktaşlı olarak neden çıkarmak istiyorsunuz? Bey, Fenerbahçe'de de bir Hasan Arat görmek neden istiyorsunuz? Kendinizi rahatlatmak mı istiyorsunuz?
1: Sakin.
0: Kendinizi rahatlatmak mı istiyorsunuz?
1: Ne alakası var şimdi?
0: Hasan Arat'la Hakan Safi'nin ne alakası var ya? Hasan Arat Hakan Safi'nin 10 parmağından bir tanesi olamaz. Hasan Arat başkan seçildiği gün, seçilmeden önce benim tweetim var. Yapmayın Beşiktaşlılar, zannettiğiniz gibi değil diye.
1: Bu senin duymuş olduğun endişeden kaynaklı sinirim, biliyorsun değil mi?
0: Ayıp.
1: İnşallah
0: ya.
1: Böyle bir dönem
0: Hasan
1: olmaz
0: Arat'la
1: diye.
0: Hasan Arat'la Hakan Safi'yi yan yana getirmek Hakan Safi'ye değil Fenerbahçe'ye hakaret. Hasan Arat'ı davul zurna ele getirdiniz. Teneke çalarak gönderdiniz. Hakan Safi başkan seçilmese de bu camianın zihninde kalmaya, bu camianın gönlünde kalmaya devam edecek Fenerbahçe'nin bir değeridir. Ve Aziz Yıldırım'ı yalnız bırakmayacak, göreceksiniz. Aziz Yıldırım da Hakan Safi'nin gücünü bildiği için davet etti. Aziz Yıldırım da Hakan Safi'nin gücünü biliyor. Ama büyük ihtimalle bu seçimi Aziz Yıldırım kazanacak. Bak söylüyorum artık. Büyük ihtimalle bu seçim Aziz Yıldırım kazanacak. Hakan Safi yaptıklarıyla, verdiği enerjiyle kafalarda yer etti. Çok ciddi oy alacak. Belki bir sürprize kazanabilir. Anlatabiliyor muyum? Hakan Safi de Fenerbahçe'nin çok yakın gelecekteki başkanıdır. Fenerbahçe ne Aziz Yıldırım'ı yedirir, ne Hakan Safi'yi yedirir. Hiçbirinize de Hasan Arat'la Hakan Safi'yi yan yana koydurtmaz abi. Hasan Arat'tan ne kadar çok nefret etmişsiniz ki sürekli Hasan Arat gibi mi olacak diyerek kendinizi rahatlatmaya çalışıyorsunuz ya. Fenerbahçe'den Hasan
1: şey
0: Arat'lar çıkmaz
1: sen,
0: abi.
1: Sen benim konuşmamı bütün Beşiktaş camiasına nasıl yıkabiliyorsun? Ben onu anlamadım
0: bak,
1: yani.
0: Fenerbahçe'den hani, Hasan
1: hani,
0: Arat'lar
1: şey
0: çıkmaz.
1: Ben de bağırabiliyorum. Benim de ses tonu çok yükselebiliyor. Evet. O yüzden bir sıkıntım yok yani. Hani desibel anlamında söylersen.
0: Sen zaten
1: sabaha kadar yarışırım.
0: Sen zaten desibelli konuşuyorsun abi.
1: Hayır, ben bir de şeyi söyleyeceğim. İkimiz sakin bir dakika, bir sakin. Burak Elmas gibi mi örnek vereyim? Kısa dönem başkan örneğini veriyorum ben ya. Bir senelik başkanlık yapacaklar diye söylüyorum ben. Sen istediğin yere çekip de konuyu bir şekilde parlatıp onun sonrasında reyting peşinde koşacaksın diye benim üzerime gelme Ahmet falan diye böyle devam edermişim.
0: Aha koy başını omuzuna.
1: Bir an şey zannettik. Kapışacaklar bunlar falan zannettik. Ya onu yapmam da. Sen var ya, acayip endişe duydun biliyor musun? Evet. Ya olursa diye bir endişe duydun demin. Hasan Arat örneğini verdiğimde. Bir an dedin ki ya Allah korusun
0: ya,
1: dedin. Ya dedin gerçekten olursa.
0: Bak,
1: o endişeden öyle
0: bak,
1: bir git.
0: Abi.
1: Burak Elmas diyeyim hadi.
0: Ya,
1: hadi bırak kısa. Hadi Saadettin Saran diyeyim bir senelik örneğini.
0: Beşiktaşlı kardeşlerimi kırmak isteyen bir adam olmadığımı
1: ya
0: biliyorsun.
1: Ya bak Hakan Bey'in tavrı ne biliyor musun? Yusuf Kenan Çala aşkına şunu söyle bak. Lütfen şunu söyle. Bak bir dakika dur. Dinlemek istemediğin için sen konuşuyorsun zaten.
0: Ama soruyorsun, kendi cevap veriyorsun.
1: Sen bak mesela
0: boşuna
1: kaç kişi?
0: Boşuna tweet atmamışsın. Doğan Öncel'le salı günü haftalık mücadelen başlıyor diye boşuna paylaşım yapmamışsın.
1: Ya seninle mücadele edemeyen insanlar o kadar alışmışsın ki edeni görünce biraz sıkıntı duyuyorsun.
0: Ben seninle daha da mücadele ederim de sana saygım aşırı olduğu
1: benim
0: için.
1: Benim de sana saygım olduğu için
0: kesmiyorum.
1: Bakma ben de frenliyorum kendimi Ahmet. Bak Salah'a ihtiyaç duyarsak alırız. İsteseydim
0: mesela
1: Osimhen'i alırdım.
0: Cihan'ı mesela bak, yan odada duruyor.
1: Sen benim
0: Cihan'ı nasıl burada dümdüz ediyorum? Sen edemem abi.
1: Benim duydun mu?
0: Ederim de edemem.
1: Duydun mu?
0: Salah dedin.
1: Salah'a ihtiyaç duyarsak alırız. Osimhen'i isteseydim alırdım.
0: Alırdı.
1: Söylemleri.
0: Alıyordu.
1: Bak,
0: alıyordu ya.
1: Abi alıyor bak, bunlar söylenmez. Alıyor duysa da söylenmez.
0: Söylenir. Ya biz seviyoruz Şaşa'yı. Biz Fenerbahçe'yiz abi.
1: Şaşa oğlum, Şaşa başarıyla gelir. Tamam. Başarısızlıkla Şaşa olmaz.
0: Hatalı olduğumuz yıllar da vardı. Engellendiğimiz de vardı. Bundan sonra o süreç bitti. Bundan sonra o süreç
1: açarım
0: bitti.
1: Bayramlık ağzını.
0: Fenerbahçe
1: bak, Arife gününde.
0: Transfer sürecinin tadını çıkarır. Kongresinin başkanlık yarışının tadını çıkarır. Bizi başkalarıyla karıştırmayın abi. Bizden bu camiadan Hasan Arat çıkmaz abi.
1: Abi körü körüne olmaz. Biraz abi, realist yaklaşın ya. Biraz gerçekçi bakın.
0: Ya biz realistiz abi.
1: Sen acıdan mutlu olmaya çalışan Antepli gibisin.
0: Fenerbahçe.
1: Ben bunu yiyince mutlu oluyorum
0: Fenerbahçe,
1: diye.
0: Fenerbahçe 2011'de şampiyon olduğunda 18'e 17 Galatasaray'ın önüne geçtiğinde, Galatasaray 6-0 yendiğinde, 3-0'dan 4-3'lük tarihi efsaneler yazdığında realist değil miydi? Fenerbahçe Deloitte'un araştırmasında Real Madrid'de Barcelona ile yarışırken 2 Temmuz'a kadar gerçekçi, realist bir kulüp değil miydi? Siz Fenerbahçe'yi kafanızda nereye koyuyorsunuz ya? Kafanızda Fenerbahçe'yi koyduğunuz yerden çıkarın. Fenerbahçe kendini bir yere koymaya geliyor. Hazır olun. Yeah.
1: bir şey söyleyeceğim ya. Benim bankada işim var. Sen 10 dakika dükkana Allah bakabilir misin Cihan? Hani sen devam edebilir misin arkadaşlar?
0: Nereden başlıyor biliyor musun desibel yüksekliği? Kendi soruyor, kendi cevap veriyor.
1: Ben cevap vermedim. Sorduğum soruya sen nasıl bu soruyu sorabilirsin diyor. Ben ne soru soracağımı bilmeyen bir adam olsam 92 yılından beri bu işi yaptırmazdım. Ya, hadi Ahmet.
0: Fış fış fış.
1: Sağ olasın hadi.
0: Şimdi abi konulara gelelim. Konu ne?
1: Çocuk sağlığı ve ihsan. Hani öyle konuşacağız bugün de. Çocuklarımızla ilgili. Uzaktan sevda etmeden idiniz.
0: Haber verelim abi.
1: Ver abi. İyi günler. Yoruldum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip haber verelim deyince bir an öyle girecek
0: yoruldum
1: misin?
0: Ya. Bir reklama girsek de.
1: Girelim mi?
0: Uzun uzun sonra mı devam etsek?
1: Danaya girelim ben seninle yedi ortak ya. Reklam dediğin ne ki Ahmet?
0: Bu kurbanda da bayramın ikinci gününden itibaren Kırklareli'nde olacağım.
1: Bu kurbanda da. Ya sanki mi Mustafa Sandal gibi konser programını açıklıyormuş gibi. Bayramın ikinci günü Kırklareli'nde.
0: Hanımköy'e gitmemiz lazım.
1: Kültür Park'ta sizlerle beraber.
0: Yine Hanımköy'e gitmemiz
1: en
0: lazım.
1: En sevilen şarkılarıyla. Ahmet Koray. Ve Kandıralı Ferdi ile birlikte.
0: Bizim orada hayvancılıkla uğraşan bir Fenerbahçeli kardeşimiz var. Geniş ama bu işleri yapan.
1: Evet.
0: Mutlu Tosuner. Mutlu kardeşime buradan Kırklareli'ne selamlar. Bayramın ikinci günü buluşacağız. Mutlu Tosuner Kırklareli'ne. İnşallah. Kırklareli'ni seviyoruz ya. Reklama gideceksin diye boşluğu doldur. Dolgu malzemesi atıyorum abi. Atina'da neler yaşadığımı mı anlatayım abi?
1: Oraya girersen bir susmazsın diye şey yapmak istemiyorum. Ben açmak istemiyorum. Hadi gidiyorum reklama gidip
0: hadi
1: devam
0: bakalım.
1: Edelim.
0: Tamam okey.
2: Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap devam edecek.
3: Reklam.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Reklam bitti. Reklam.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Reklam bitti.
6: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
7: Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gol. Herkese mutlu bayramlar diler. İyi bayramlar.
8: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
2: Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap devam ediyor.
1: Devam ediyoruz. Mutlu sabahlar. Yavaş yavaş artık bayram heyecanı yaşanıyor. İstanbul'daki boşluk güzel. Trafiğin rahatlığı sevindirici. Hava gerçekten harika. Fevkaladenin fevkinde. Biz de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce Ahmet Konanç'la beraber gündemi değerlendiriyoruz. Tabii birazdan Atina maceralarını da anlatır. Gerçekten keyifli, tedbirli mekanda ferahlık vardır. Başka yere gidildiğinde ki İstanbul'da yaşayıp yıllarca onun sonrasında 3-5 gün bir yerlere kaçınca bile insanın ne kadar rahatladığını, ne kadar deşarj olduğunu hep beraber biliyoruz, görüyoruz, yaşıyoruz da artık şu dönem içerisinde tabii ekonomik bazı sıkıntılar da ön plana çıkıyor ama hani bakıyorum trafik yoğun, tatil yerleri kalabalık falan, atın ölümü arpadan olsun mantığım ön plana çıkıyor. İlginç, şaşırtıcı. İyi yayınlar, iyi yayınlar Doğan abi. Beşiktaşlı Mustafa ben. Stüdyoda arı mı var diye Ahmet Konanç'ı sanki sürekli olarak ısırıyormuş gibi geliyor bana demiş. beğenerek takip ediyorum seni diyor. Round 2 başladı mı diye. Fight deyip devam ediyor. Round 2. Savaş, adalet yeter bize. Ha ha ha diye. Aynen, bayramınız kutlu olsun deyip yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar da var.

0: Hoca Avrupa'da kupa alınca anlarsın Ahmetçim diye cevaplar gelmiş. Doğan abi bugün anlat, sonrası bayram zaten demiş. Ahmet Konanç bağırınca haklı olduğunu falan zannetmesi benim hoşuma gidiyor demiş. Telefon alacak mısınız diye sormuş. Alırız arkadaşlar, niye almayalım. Ahmet Konanç CV'sini bırakıyor gibi yayın yapıyor diye. Güzel. Ömrüm, Doğan abim, sevgiler saygılar, ne olursun beni canlı yayına al demiş. Dodo sorar mısın? Sorarım tabii, niye sormayayım arkadaşlar. Galatasaray lisesini kazandım gitmedim dedi. Kazananlar listesi açıklandı ama arkadaş yoktu. İşte o yüzden söylediğin örnek çok ön plana çıkıyor demiş. Fenerbahçe'de hasar araç çıkmaz mı dedi. Bilemedim, UEFA'dan ceza alma ihtimali var mı? Limitlerle ilgili çok fazla soru soruyor. Ahmet bu konuyla alakalı ne söyleyecek? Çünkü yaklaşık 30 milyonluk bir harcama limiti olduğu söylendi. Bununla ilgili acaba başkan adayları nasıl mücadele edecek? Ki zaten şu an onu verecek paramız da var. O borcu kapatacak gücümüz de var şeklinde yorumlar yapılıyor. Bunun bir sıkıntı olabileceğini düşünmüyorum. Satılabilecek oyuncularla ilgili olarak mutlaka bir plan program yapılmıştır. O yüzden isim açıklanmıyor şu an. Bence iki tane başkan adayının da. Ama tabii 2021-22'de %39 olan Süper Lig maçlarındaki yerli oyuncu payı bu sezon %31'e gerilemiş durumda. Ki bu sezon Süper Lig'de oynadığı karşılaşmalarda en fazla yerli futbolcuya şans veren takımlar arasında işte Konyaspor'u, Eyüp'ü görmüştük. Eyüp'ün son dönemlerde oynatmak zorunda kaldığı sıkıntılar ekonomiyle alakalıydı ki bu yabancı sınırlamasıyla alakalı Galatasaray'ın istemiş olduğu 10+4 isteği, federasyonun bu konuda ısrarcı olması, daha doğrusu Galatasaray'ın istediği 10+2 idi ve 4 talebi, bununla alakalı olarak da ne olabilir, hatta 12+2 şeklinde yorumlanıyordu. Ama tabii eldeki oyuncular ve alınması gereken oyuncular kıvamında biraz fazlasıyla gündemi meşgul edecek gibi gözüküyor. Bunları hep beraber konuşacağız. İki tane haber var. Bir tanesinde yapılan röportajlarla alakalı olarak Fenerbahçe başkanlığına aday olan Hakan Safi'nin rakibi Aziz Yıldırım'ın geçmişte 20 yıllık başkanlık yapmasına göndermede bulunarak eskiden yeni olmaz, değişmeyen tek şey değişimdir. Biz değişimin öncüsüyüz. Dünle yaşayamazsınız. Her zaman ileri ve yarına bakmamız lazım dedi Safi. Aziz Yıldırım'ın kendisine yönelik eleştirilerine de yanıt vererek bize yıldız oyuncu alamazsınız diyorlar. Alacağız, emin olun. 2018 yılında Fenerbahçe'yi gelirleri temlikli ve finansal fair play kıskacında bırakanların bugünkü finansal fair play hassasiyeti hepimizi duygulandırıyor. Muhalefetteyken Ramos ve Benzema'yı al, sana yakışan bu diyenler aday olduklarında bu iş yıldızla olmaz diyorlar ifadelerini kullanması biraz Aziz Bey'i sinirlendirir. Tabii aynı zamanda Sayın Safi'nin seçim kaybederken Fenerbahçe'ye vereceğim bir şey kalmadı diyen, sonrasında bu işi benden başkası yapamaz diyerek de zihin bulandırıyorlar ve şampiyon olmazsanız ne olur dedikten sonra Fenerbahçeli çocuklar ağlıyor diyenlerden olmayacağız şeklinde açıklamaları gerçekten biraz sertleşmeye başlamış. Üslup anlamında da hakaret yok. Kelimeleri düzgün seçilmiş, iletişim olarak güzel bir yaklaşım ama taşı gediğine koymak ya da rakibi sinirlendirmek, biraz gücü ortaya çıkartmaya çalışmak doğru bir strateji midir? Bana göre şu an iyi ilerliyor Hakan Bey. Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım göreve gelmeleri halinde de iki tane golcü alacaklarını belirtiyor. Ondan sonra diğer yerleri tamamlayacağız diyor. En fazla 5-6 transfer yapacağız. Sonra içeriden gitmek isteyen ya da bizim göndermek istediklerimiz olursa başka oyunculara da bakabiliriz. Hedef sezon başlayana kadar tüm bunları halledebilmek. Fenerbahçe tarihinde ilk defa benim olduğum yıllarda dahil tüm oyuncular hazır gelecek dedi. Geçenlerde biliyorsunuz TRT Spor'da açıklamalar yaptı Sayın Yıldırım ve Salah'ı alacak mısınız sorusuna ise 20 milyon euro maaş istiyormuş, vergisiyle bu 30 milyon euro civarı yapar. 3 sene kontrat istese 90 milyon euro yapar. Eğer acil ihtiyacımız o ise alırız şeklinde yanıt verdi Aziz Bey de Salah'la ilgili olarak. Ki aynı zamanda Charlotte'la ilgili bir hep soru var. O görüşmeler içerisinde misiniz değil misiniz diye görüşmelerin olduğunu söylüyor ama Aziz Bey'in Jesus'la ilgili bir görüşmesinin olmadığını söyledi. Jesus'la da bir röportaj yapıldı, bir soru yöneltildi. Türkiye'den Fenerbahçe haricinde üç büyüklerden bir kulüp daha beni istedi şeklinde bir açıklaması var ama isim vermedi. Bu Galatasaray'ın olmadığını biliyoruz. Burada Beşiktaş'ın biraz yoklama yaptığını da tahmin etmek zor değil aslında. Ahmet, tabii biz de bunları konuşurken Hakan Bey'in de üslubuyla alakalı, az önce söyledikleriyle alakalı Aziz Bey'i kızdırabilecek söylemleri vardı. Eskiden yeni olmaz, değişmeyen tek şey değişimdir. Biz değişimin öncüsüyüz şeklinde bir açıklaması genç, yani yeni jenerasyonu, kongre üyelerini etkileyebilir. Ama diğer taraftan bazı söylemler var. Fenerbahçe'ye vereceğim bir şey kalmadı demişti seçimi kaybederken diyor Aziz Bey ve sonrasında da bu işi benden başkası yapamaz diyerek tekrar geliyor. İşte buna kanmamak lazım tadında da açıklamalarını sürdürüyor Sayın Safi.
1: Şimdi abi Hakan Safi sürecin bu aşamasında sevgili abim tamamen Aziz Yıldırım'ı istemeyen kesimi sandığa çekmeye oynuyor. Hı hı. Çünkü kazanması için onları da getirmesi lazım. Dolayısıyla dünkü söylemleri iletişim ekibi tarafından da uzun çalışmalar sonrasında hazırlanmış, kendisinin de onayladığı söylemler. Ha, iki soru var burada. Bir, kongre buna ne kadar bunu ne kadar satın alacak? İki, Aziz Yıldırım Hakan Safi'nin bu yeni tarzına, yani bu sataşan tarzına, gönderme yapan, iğneleyen tarzına cevap verecek mi? Ben Aziz Yıldırım'ın Hakan Safi'ye çok küçük göndermeler dışında, ki onu da dayanamadığı için yapacaktır, gönderme yapacağını, cevap vereceğini düşünmüyorum. Çünkü ekibi kendisini uyarıyor ve kendisi de şunu gördü. Geçen seçimde özellikle son bir hafta gerilim dolu açıklamalar yapınca kaybetti Aziz Bey. Ali Koç'la olan seçiminde kazanabilirdi, bak söylüyorum. Bu sefer sakinliğin daha büyük bir güç olduğunu ve kendisini öne çıkardığını gördü. Sakin kalacaktır, anlatımlarını devam ettirecektir. Mesela Aziz Yıldırım camiayı şöyle de ikna edecek. Hani şampiyonluk sözü veriyorum, iyi transferler yapacağım, yapıyı yıkacağım, bizi kimse engelleyemeyecek. Dördüncü bir sözü daha var Aziz Yıldırım'ın. Diyor ki hani 3 Temmuz'da biz bir zarar gördük ya diyor. Bunu diyor tazmin edemedik biz diyor. Yaşadığımız zarar, nereden nereye düştük. Diyor ki devletten bununla ilgili diyor para alamazsın diyor. Ama diyor biz bunu diyor mal mülk edinerek bir şekilde dengeleyeceğiz diyor Aziz Bey. Anlatabiliyor muyum? Bu da bir vaattir. Bu da camianın hoşuna gidiyor. Çünkü Fenerbahçe camiasında. Ya siz Fenerbahçeliler dışındakiler isteyen kabul etsin, hak versin, isteyen etmesin. Fenerbahçe'de bu duygu net. Hepsinde var, %100'ünde. Biz 3 Temmuz'da haksızlığa uğradık. Zarara uğradık. Sonra da kendimizi toparlayamadık. Bunun kumpas olduğu ortaya çıktı. Adamlar neredeyse devleti yıkıyordu. Bize bunun karşılığı, tazminatı bir şekilde parayla olmasa bile nasıl verilecek? Duygusu var Fenerbahçelilerde. O da bu duyguyu biliyor. Bu işi birebir yaşadı adam, hapiste ömrünü çürüttü Fenerbahçe için. Bu duygunun da üzerine gidiyor ve bunu da diyor helalleşeceğiz diyor devlette diyor. Bu vaat de taraftarda, camiada, kongrede bir karşılık bulacaktır diye düşünüyorum abi. Salah'a gelince ben iki adayın da Muhammed Salah'la çok yakından ilgilendiğini duymadım. Saadettin Saran kalsaydı Salah gelecekti. Anlaştılar. Ama iki aday da soğuk. İyi ki de soğuklar. Muhammed Salah bitmiş abi. Kalınlaşmış. Koşamıyor. Temposu yok. Zaten Premier Lig'den bir futbolcu genelde şu yüzden gönderilir. Temposu düşerse. Çünkü Premier Lig demek tempo demektir. Ha, bazı oyuncular vardır Premier Lig'de yapamaz. Gelir burada yapar. Gider Fransa'da yapar ama ben bu saatten sonra Muhammed Salah'ın gittiği ligde, sezonda birkaç maç dışında performans gösteremeyeceğini, zaten Premier Lig'deki yüksek egosunu tatmin eden süreçten sonra başka bir ligde konsantre olup kendini o lige, takıma motive de edemeyeceğini düşünüyorum. Muhammed Salah'a böyle yıllık 20 milyon euro, 15 milyon euro vermek falan saçmalık. Gelirse bir de problem odağı olur. Allah'tan iki aday da Muhammed Salah'la çok fazla ilgilenmiyor.
0: Oyuncularla ilgileniyorlar ama teknik direktörleri açıklayamıyorlar şeklindeki yaklaşımlar aslında belli ikisinin de diye söyleniyor. Yabancı olarak tercih edilmesi çok da mümkün gözükmüyor aslında. Bir senelik bir mücadele ve yarışa gireceklerinden kaynaklı olarak katılır mısın?
1: Kesinlikle öyle. Aziz Bey dedi ki bir yıllık bir sürece giriyoruz. Yabancı hoca burayı bir yılda toparlayamaz dedi. Haklı. Ama yine de yabancılarla da görüşeceğim diyor. Bu bir seçim stratejisi. Yerli hoca kim olacak? Nuri Şahin mi? Aykut Kocaman mı?
0: İsmail Kartal mı?
1: İsmail Kartal'la da görüşecek Aziz Bey. Ben bunu uzun süredir söylüyorum. Şimdi Avrupa'ya gitti. 3 gün yok. Bugün yok Aziz Bey. Yarın yok. Perşembe yok. Bugün ne ya? Salı. Salı, çarşamba, perşembe. Cuma dönecek. Cuma'dan sonra yerli hocalarla, bu saydığım 3 hocayla görüşecek. Aziz Bey'in ekibinde Aykut Kocaman'ı çok isteyenler de var. Aykut Kocaman olmasın bize oy kaybettiriyor diyenler de var. Aziz Bey bu seçimi kazanacağını anladığı anda Aykut Kocaman'ı açıklamasa bile, hani seçimden sonra bırakacağım diyor ya, Aykut Kocaman olmayacak demez. Ama seçimde sıkıntı olacağını anlarsa farklı bir hoca iması, sinyali verebilir. Aziz Bey'in kafasındaki hoca Aykut Kocaman. Fakat ekibinde Aykut Kocaman'la çalışmayalım diyenler de çok var. Ama Aziz Bey'in kafasında yerli var esasen.
0: Bunun sebebi
1: İsmail Kartal'ı ya da yani Nuri Şahin'e
0: Aykut
1: gidecek.
0: Aykut Hoca istenmeme sebebi ne?
1: O da dün yayında onu sordu. Kardeşim niye istemiyorsunuz Aykut Kocaman'ı diye. Sebebi şu. Yani ben buna katıldığım için söylemiyorum çok. Yani bana göre de Aykut Hoca'nın futbolu sıkıntılı bir futbol ama bu kadar tepkiden sonra daha da farklı bir oyun oynatacağını yönetim desteğiyle beraber düşünüyorum. Eğer gelir hoca olursa. Ayrıyetten ne kadar sıkıntılı, sıkıcı futbol oynatsa da ben Aykut Kocaman'a biraz aşırı reaksiyon, tepki verildiğini de düşünüyorum. Ha, bunun dışında anlatayım. İki sebepten tepki gösteriyorlar. Fenerbahçe taraftarı 2012'deki finalde beraberlik Galatasaray'a yararken, yani Galatasaray oyunu kilitlemeye, beraberliğe gelmişken ki öyle bitti 0-0 ve şampiyon oldu. Alex gibi bir çilingiri oynatmamasını ilk 11'de unutamıyorlar. İki, İşte mesela örnekle, sana birebir canlı örnekle anlatayım. Atina'ya gittiğimiz arkadaş grubundan bir tanesinde 70 yaşındaki Kamil abimiz vardı. Feneryum Alt'ta yıllardır tribüncüdür. Kombinesi vardır. Kongre üyesidir. Yolda hatta benimle tartıştı biraz. Sanki ben öyle bir, yani Aykut Kocaman'ı savunmak zorunda kaldım. Hani yerli hocacıyım ya ben. Normalde İsmail Kartalcıyım. Aykut Kocamancı değilim. Ama öyle bir Aykut Kocaman'a yüklendi ki bak, 70 yaşındaki adam, kongre üyesi. Ben Aykut Kocaman'ı yerli hocaya inandığım için savunmak zorunda kaldım. Şunu söylüyor. Kardeşim diyor, ben diyor sana bir maç örneği. Avrupa'da Bükreş'e diyor, Romanya Emine bir maça gittik diyor Aykut Kocaman zamanında diyor. 1-0 öne geçtik diyor. 1-0'ı korumak için diyor o kadar çok takımı savunmaya çekti ki diyor. Ya lanet gelsin dedim diyor, affedersin ya diyor. Böyle Fenerbahçe mi olur dedim diyor. Kazandık, kazandığımızı yaşayamadık diyor. Ben böyle hoca, böyle oyun istemiyorum diyor Fenerbahçe'de. Bir de buradan tepki var. Yani 1-0 öne geçiyorsun. Sonra o maçı 1-0 bitirmek için bizi kanser ediyorsun yaklaşımı var. Ama bir şey söyleyeyim. Aykut Hoca bu tepkileri bildiği için. Çünkü bak bu şekilde geldim. Bir maç böyle oldu. Mesela 5 maç güzel geçti değil mi Aykut Kocaman'la? Bir tane maç böyle 1-0 kazandım. Böyle koruyarak, savunmayla kazandım. Yine tepki gelecek. Çünkü kafalarda bu var, bilinç altında. Bunu bildiği için Aykut Kocaman, Aziz Yıldırım ve yönetimi, Aykut Kocaman formülizasyonunda mutlaka bunun önüne geçeceklerdir zaten. Böyle oynatmasını önleyeceklerdir. Öyle oynamayacak, daha hücumda, rakip alanında oyunu sıkıştıracak kadro kuracaklardır. Yoksa sıkıntı yaşarlar zaten.
0: Peki tabii bu süreç içerisinde çalışmalar devam ediyor. Bir süre içerisinde önümüzdeki hafta bir açıklama bekliyor musun?
1: Ne gibi abi?
0: Bayramdan sonraki hafta içinde. Net açıklamalar artık yapılır mı?
1: Bir kere şeyden bekliyorum. Hakan Safi tarafından. Çünkü Hakan Safi'nin kozu bu. İsim açıklamak. Ve dün de hatta uçağı bozulmuş, yurt dışındaydı. Başka bir uçağa binmiş gelmiş. Faruk Ilgaz'a gecikti.
0: Yok, teknik arıza giderilmiş. Onun sonrasında tekrar yola çıktık diye bir paylaşım yaptığını
1: gördüm. Bana salondan bir arkadaşım şey dedi, yani doğrudur. Onların dediğini kabul edelim o zaman. Tamam, çok deşmeye gerek yok. Gelmiş yani, uçaktan video gönderdi falan. Orada da mesela yine yaptığımız iki transfer görüşmesinin etkisi buraya yansımış galiba diyerek yüksekten konuştu. Bu kadar yüksekten konuşup da tutup da herhalde Fenerbahçe'ye Yeni bir Kemal Adem'i getirmeyecektir herhalde.
0: Dün de İstanbul'da Maldini ile görüştü.
1: Evet, Maldini ile görüştü vesaire vesaire. Yani açıklamaları

0: kozu bu olduğu için yani Hakan Safi'den bekliyorum ve açıklamak zorunda. Cuma'dan sonra abi Hakan Safi'nin ekibi bana şunu söyledi. Soruyorum ben iki tarafa da. Biz Cuma'dan sonra açıklamalara başlıyoruz ve açıklamaları isimleri şey yapacak. Hakan Safi yapacak. Tahminimi söylüyorum. Bilgi temelli tahminimi, yorumumu söylüyorum. Hakan Safi'nin yapacağı açıklamalardan bir tanesi Milan'dan Leao olacak. Abi yalanladı geçen gün. Hayır. Leao ile anlaşıldı bitti diye. Hatta futbol hesapları dışında siyasi bazı hesaplardan bile organize şekilde paylaşılmasını kötü niyetli gördükleri için Leao ile anlaşıldı haberini yalanladılar. Leao yok demediler. Var mı açıklamada Leao ile hiç görüşmedik diye? Mesela Jesus'la ben hiç temas etmedim dedi Hakan Safi. Leao ile dediler mi o açıklamada? Demediler. İlk transferin Leao olmasını bekliyorum abi.
1: Sen Muani mi dedin, Mateta mı dedin?
0: Santrafor'a Mateta, Aziz Yıldırım. Sol kanada kanat forvet Musa Sow gibi düşün abi. Kola Muani, iki Fransız, hedefi bu.
1: Mateta biliyorsun Ocak ayında neredeyse Milan'a gidiyordu. Fakat sağlık kontrolünden geçememişti.
0: Geçmesin.
1: Ve transferi iptal olmuştu. Tamam. Ondan sonra Crystal Palace forvete Larsen'i almıştı. Mateta için de yaz transfer döneminde gidişine izin vereceğini söylemişti ki üçüncü güçlü stoperi çok zorlayan, özellikle savunma arkası konularda etkili olan bir santrafor olduğu söyleniyor. Muani'nin Paris Saint Germain'in gözden çıkardığı, iki yıldır farklı takımlara kiralanan bir oyuncu. Ve kanatta da oynayabilen iyi bir forvet aslında ama hava toplarında etkili olduğunu biliyoruz. Teknik özelliklerinin biraz zayıf olduğu söyleniyor. Bitiricilik sorunu da yaşadığı aşikar ama Paris Saint Germain'in oyun tarzına uymadığı için tercih edilmemişti. Biraz elde kalanlar üzerinden gidiyormuş gibi gözüküyor. Zaten piyasada çok da fazla insan yok. Yani bir de Dünya Kupası gerçeği var. Orada biraz vitrin yapmak isteyen oyuncular var, fiyatı yükselecek olanlar var ama bir de gidemeyenler var. Onun üzerine mi yoğunlaştılar sence?
0: Şimdi Kola Muani'den gidemeyenlere mi soruyorsun bana? Kadronun boşaltılmasını
1: çok
0: mı soruyorsun?
1: Çok net soru sordum aslında ama sen anlamak istemedin. Yo, bu arada istediğin değil. Muani ve Mateta ile alakalı. Konuyu
0: bir yerden bir yere getiriyorsun abi. Ben o kadar zeki ve kafasınızı çalıştıran bir adam
1: tamam,
0: değilim ya.
1: Tamam, o zaman tek tek
0: gideyim. Tane tane sor abi.
1: Mateta yani aslında Milan'a giderken sağlık kontrolleri sebebiyle...
0: Milan'da başka bir kriter var. Onda birkaç oyuncu daha Milan'dan geri döndü. Gittiği takımda tekrar başarılı oldu. Mateta'nın bir sağlık problemi yok. Geçen sadece bir ameliyat, bir sağlık operasyonu geçirdi.
1: Yani Maldini buna izin verir mi? Mateta'yı biz almadık, sen niye alıyorsun gibi bir şey söyleyebilir mi? Mesela örnek veriyorum, Hakan Bey'e de söyleyebilir mi böyle bir şeyi? O da düşünebilir mi?
0: Mateta'yı mı?
1: Evet.
0: Düşünebilir. Mateta'yı düşünmeleri lazım zaten. Ama Mateta şu anda...
1: Yani düşünmeme sebebi lazım. Maldini ile görüşmesi olabilir mi?
0: Yok. O çok aşırı varsayım olur. Belki de düşünüyordur o da, Hakan Safi de. Ama daha çok Aziz Yıldırım'ın radarında Mateta çok değerli oyuncu abi. Mateta çok kıymetli bir oyuncu.
1: Şimdi Kante de çok kıymetli ve değerli bir oyuncu.
0: İyi de oynuyor zaten.
1: Ama son 10 maç falan gibi düşün. Örnek veriyorum sana. İkinci yarıda alışma süreciydi. Geldiğinde o... biraz aksaklıkları yaşadığı, İsmail mi, Gendouzi mi, Kante mi falan derken o esnada biraz ver kaç dediğimiz oyundan sonra kendini gösterip biraz daha oyun anlayışını yansıtmaya başladı Fenerbahçe'de de.
0: Kante ile ilgili madem girdim bir şey söyleyeyim abi. İsmail Yüksek isteyenler var.
1: İsmail Yüksek gitmek istiyor diye girsene
0: gitmek
1: konuya.
0: Gitmek istiyordu. Tedesco'dan sonra çok aşırı gitmek istevesi söz konusu değil. Ama iyi bir teklif olursa gider. Ama eskisi kadar ille de gideceğim demiyor. İsmail Yüksek'in durumu bence Kante'ye göre belli olacak. Eğer Kante'ye bir teklif gelirse iki aday da yollar. Maaşta limitte yer açmak için. Gendouzi de var, İsmail de var zaten diye. Kante giderse, gitme ihtimali de olduğu için İsmail Yüksek'i bence şu anda hemen bir yere vermeyecekler. Vermezler. Ama Kante kalırsa İsmail tamam ben gideyim diyebilir. Çünkü Kante Gendouzi oynayacak. İsmail yedekte kalacak yani. Ama İsmail dedi abi düzenli ilk 11 oynama istikrarı yok yani. O da biraz yedekliği kabul edecek abi. Onun da yedekteyken kendini hazır tutmama gibi bir problemi var abi. Tamamen milli takıma konsantre oluyor bazen.
2: Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap devam edecek.
3: Reklam.
4: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
3: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Winstar koduyla kampanyaya katılın. Bir yıllık Bin

0: Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de bakıp katılın, mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap devam ediyor.
4: Muçi örneğini vereyim ben sana. Başka takıma gittiğinde hazır değilmiş gibi gözüken oyuncunun neler yapabileceğini net gördük.
5: Muçi bence abi istendiğini hissettiği yerde daha iyi oynuyor. Sergen Hoca'nın onu istemediğini anladığı için adam o. Sen mesela beni burada istenmeyen bir adam olarak hissettirsen benim performansım düşer mesela.
4: Ne sorduğum soruya cevap vermezsin yani. Anladın
5: ya vermem.
4: Abi yok çok bilmiyorum falan ben bu konuda ya. Falan dersin. Kaçak ya. Güreşirsin.
5: Kaçak güreşirsin. Kendini vermezsin. Orada Sergen Hoca Muçi'ye niye bu kadar takıldı anlam? Muçi çok yetenekli bir
4: Sergen
5: oyuncu.
4: Sergen Hoca sadece Muçi'ye takılmadı bence. Sergen Hoca Rafa Silva'dan başlarsın. Kaç tane oyuncu sayabilirsin kısmına
5: Sergen
4: geliyor.
5: Sergen Hoca şampiyonluk döneminde Abubakar'ı yönetti ya. Bunları niye yapamadı? Sergen Hoca'da bir kırılma yaşandı o zaman.
4: Son haftalarda
5: mutsuzdu o zaman.
4: Abubakar'la mı oynadığını zannediyorsun?
5: Abubakar'sız oynadı ama diyorsun. Oraya kadar iyi getirdi. Getirebildiği kadar getirdi. Bunları niye yönetemedi diyorum. Bu yönetememe durumu niye doğdu Sergen Hoca'da? Ne değişti? Bir şeye mi küstü?
4: Sergen Hoca'dan kaynaklı olabilir. Sürekli öyle söyleniyor.
5: Ya da Sergen Hoca Beşiktaş'ın artık eskisi kadar güçlü bir yönetimi olmadığını, kulüp olmadığını düşündü. Ne yapayım diye o da koy verdi de olabilir. Bak camia gücü çok önemli.
4: Çok isteksiz duruyordu kenarda kısmındaki eleştiriler var ya. Geçen seneki gibi veya bir önceki dönemdeki Sergen Yalçın gibi değil. İsyan eden, dördüncü hakemle mücadele eden, oyuna sürekli olarak bir şeyler yapmaya çalışan bir hoca görüntüsü vermiyordu. Ve buna da zaten yönetimde eğer devam edersek... 3 tane başarısızlıkta takımı yalnız bırakabilir mi endişesiyle erken karar vermesi biraz daha sağlıklıydı. Aziz Bey'in dün Aykut Hoca'ya karşı yaptığı bence hataydı. Onunla çalışacakmış gibi gözüküyor ama söyleyemiyor. Bu Aykut Hoca'yı üzmüyor mudur diye sormuşlar.
5: Vallahi ben Aykut Hoca'nın yerinde olsam Aziz Bey'den ötürü değil. Aziz Bey yapması gerekeni yapıyor. Ne yapsın? Hem korumaya çalışıyor hem de tepkileri yumuşatıyor. Ben Aykut Kocaman'ın yerinde olsam genel olarak üzülürüm.
4: Yani
5: neden
4: şu an
5: bu kadar
4: Aziz
5: diye.
4: Bey'den daha fazla Aykut Hoca'ya tepki var Fenerbahçe'de.
5: Ya ben sana evet aynen öyle. Abi bir şey söyleyeyim. Şu anda Aykut Kocaman dışında herhangi bir hocayı açıklasa Aziz Yıldırım ki açıklayabilir. Seçimde şu anda bir iki puan önde ya. 5 puan 10 puan öne geçer. Buna rağmen Aykut Kocaman arkasında duruyor. Aykut Kocaman Aziz Yıldırım'a niye üzülsün kızsın? İstese Aykut Kocaman'ı seçimi daha rahat kazanmak için yok Aykut Kocaman der.
4: Arkadaşlar yazmışsın ama
5: Aziz Yıldırım'a teşekkür etmesi lazım halen kendini koruduğu için.
4: Leo başımıza bela olur yapmasınlar almasınlar bu oyuncuyu diye yazmışsın ama neden
5: şey
4: bela olur da açıklayabilir
5: yani
4: misiniz?
5: Disiplin problemi var falan diyor bak arkadaşlar tam olabilir de garanti yok bak geçen sene Fenerbahçe'de Mason Greenwood gündemi vardı. Manchester United'daydı bu adam bir tecavüz iddiası falan filan süreç yaşıyordu. Kulüpte hatta Manchester United'ın kadın futbol takımı da var. Kadın futbol takımı tepki gösterdi. Bunu gönderin bu takımdan falan. Gerçi adam sonra aklandı ayrı bir şey de. Fenerbahçe'de böyle tartışıldı sosyal medyada aynı. Getirmeyin bu adamı. Bu adamla biz uğraşamayız bilmem ne. Adam Marsilya'ya bir gitti abi. 18 gol 12 asist falan yaptı sağ kanatta. Orada olmayan burada olabiliyor yani. Şimdi hepimiz Mason Greenwood'u konuşuyoruz. Galatasaraylı arkadaşlar. Ya ben hikaye anlatmıyorum dünkü mesela masada Mason Greenwood'u inşallah almazsınız dedi bana 3 Galatasaraylı arkadaşım. Yani yok Leao disiplinsiz yok şu yok bu ya öyle de çıkabilir aksi de çıkabilir. Bu biraz da senin elinde yönetmekle alakalı kardeşim.
4: Yani.
5: Bu yönetmekle alakalı. Adamın yeteneği var mı? Yar, var gerisini sen yöneteceksin. Mesela biz John Duran'ı yönetemedik abi. Tedesco yönetemedi. Saadettin Saran ilk başta onun gönlünü aldı iyi yönetti Galatasaray'a 5 yaşa goller falan. Ama sonra Tedesco'nun dümen suyuna girdi Saadettin Saran. John Duran'ı Tedesco istemiyor diye yolladı. Yollama başka ne yolluyorsun? Tedesco yola John Duran'ı yollama.
4: Ben çıkıyorum. Ya
5: yönetmekle alakalı. Şimdi Galatasaray'a bakıyorsun yönetiyor abi. Icardi'yi yönetiyor. Osimhen'i yönetiyor. Ya geçen burada Yakup Çınar söylemedi mi? Osimhen her hafta bir idmana çıkmıyor diye dinleniyor diye. Normalde bu krize döner Fenerbahçe'de. Adamlar duyurmamış bile. Yakuplar da yazmamış.
4: Sen de büyük kriz aslında Tedesco'nun antrenman bile yaptırmamasıydı.
5: Vesaire yani adam son 5 gün
4: izin vermesiydi.
5: Falan adam ne kafası başka yerdeydi de girmeyelim oraya oralara artık. Ya bu adama niye izin verdin Saadettin Başkan ya? John Duran'ı gönderttiriyorsun. El-Nesri'yi gönderttiriyorsun. Devin Özey'e müsaade, Tedesco'ya müsaade. Kulübü sen mi yönetiyorsun, başkası mı yönetiyor? Saadettin Başkan.
4: Saadettin Bey'e de müsaade verdiler zaten.
5: Efsane başkan olacakken irade koyamadığın için, Tedesco'yu erken yollayamadığın için, Devin Özey'i yollayamadığın için, Ömer Topbaş Tedesco'nun arkasında nedendir bilmem çok durduğu için adeta tenekeyle kovalanıyorsun Sayın Başkan ya. Sana ayrı üzülüyorum. Fenerbahçe'ye ayrı üzülüyorum. Kendime, Fenerbahçelilere ayrı üzülüyorum ya. Bu sene şampiyonluk bu kadar zor değildi ya. Bir Tedesco'ya kurban ettiniz ya. Bakalım Sayın Ömer Topbaş Hakan Safi ile seçimi kazanırsa yine Tedesco'da yaptığı hataları yapacak mı? Kahroluyorum ya.
4: Sakin. Buradan çıkıyorum yola. Onun sonrası Tekirdağ üzerinden Edirne, Edirne'den İpsala mı yapayım?
5: Abi Pazar şu tatil başlasın, ben Kırklareli'ne gideceğim. Köfte yiyeceğim, lokum yiyeceğim. Kırklareli peyniri yiyeceğim. Kendimi soruyu, ovaya bırakacağım.
4: Soruyu bile dinlemedin ki. Ondan sonra anlamadım ki, ben seni anlamadım.
5: Sen şimdi Tekirdağ, abi, Edirne, otoban falan deyince benim aklıma hemen tatil geliyor.
4: Bitti. Oradan İpsala'ya mı gideyim, Pazarkule'ye mi gideyim diye söyledim
5: ya
4: sana.
5: Ya İpsala'da biz neler çektik abi,
4: İpsala'ya
5: ya.
4: İpsala'ya gidiyormuşuz, tamam. Oraya sordum. Yunanistan Asil sınır kapımız iki tane biliyorsun. O yüzden hangisinden geçeyim diye sordum sana.
5: İpsala'dan geçmek İpsala daha mantıklı. Tamam. Aa, abi yalnız tamam, biz Atina'ya arabayla gittik. Büyük hata ettik. Ben bizim Ciğerci Ahmet'e dedim ki, grup açmış. Erhan Alveroğlu var ya Fotospor'da. Evet. O, Ciğerci Ahmet, Ahmet Eroğlu, Kamil Baba, ben. Kamil abinin arabasıyla gidiyoruz. Kamil babayla Atina turu diye grup açmış dörtlü. Hani daha rahat. Hani giderken açarsın ya dört kişi, birbirimize ayrı ayrı yazmayın diye. Neyse bindik arabaya gidiyoruz. Bizim sınır var ya. Bak bu ülkenin diğerini bilelim abi. Abi bizim sınırda öyle bir düzen, girerken çıkarken öyle bir nezihlik, modernizasyon var ki. Abi Yunanistan'a girerken, hele Yunanistan'dan tekrar geri girerken. Abi öyle keyfi bekletiyorlar. Öyle yavaş çalışıyorlar. Uğraştırıyorlar ki. Mesela gittik Atina'ya mesela abi. Yani çok böyle iki ülke kıyaslaması yapmak istemiyorum ama sana bir şey söyleyeyim abi. Bazen ülkemize çok büyük haksızlık ediyoruz. Yani düzensizliği komşuda belli alanlarda, yani benzin istasyonunda benzin alırken dahi bunu hissediyorsun. Düzen haline getirmişler ve bu düzensizliği biz böyleyiz, larçız şeklinde açıklıyorlar. Sen çıldırıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Yani çok böyle kıyaslamaya girmek için olay siyasete gidecek çünkü mi falan. Yani ülkenin değerini bilelim abi. Gerçekten problemli şeyler var Yunanistan'da. Ama tabii ki çok güzel tarafları da var. Mesela şunu söyleyeyim. Özellikle Atina'da tabii çok turist geliyor, Türk turist, Selanik falan. İnsanı mesela komşulukta var, onu da söyleyeyim yani. Yaklaşımları falan öyle düşmanca falan değil yani.
4: Tabii ki
5: bak değil abi, bizim de değil.
4: Tamamen hatta siyasi bir, olduğunu söylüyoruz.
5: Tabii yani. Hatta bir abi insan şeyi olarak, tarzı olarak da çok yakınız. Yani onların biraz rahatlığı aşırı, biraz daha Avrupalılar. Biraz

0: daha rahatlar. Biz biraz daha heyecanlıyız falan ama yaklaşımları falan çok güzel abi. Esnafı falan. Tabii işin içinde ticaret de olduğu için de var ama yaklaşımları falan çok güzel. Neyse maça gidiyoruz abi.
1: Bu arada ne yediniz be gidene kadar?
0: Instagram'da takip ettim.
1: Neler neler yediniz yani ya. Bu kadar da şey olmaz yani. Yemeğe mi gidiyorsun, maça mı gidiyorsun belli değil ya.
0: Şimdi beni çekmiş Ahmet Ciğerci Ahmet. Ayıptır söylemesi.
1: Sonra yazarlar Olympiakos'tan da yediler abi diye orada.
0: Oraya geleceğiz. O maçı da anlatacağım. Şimdi Atina'da Piris diye bir yer var. Atina'nın merkezinde bir tane daha semt. Hatta onların da takımı ayrı bir takım. Ben mesela bir tane börekçiye girdik. Böyle tarihi bir fotoğraf var, takım fotoğrafı. Aa dedim, bu dedim Panathinaikos mu? Hani Atina Panathinaikos takımı ya. Şey Panathinaikos Atina takımı ya. Hmm. Olympiakos biraz da 50 kilometre aşağıda daha denize yakın. Pire'nin takımı. Hmm. Yok dedi, bu dedi bizim burası semt dedi. Piris semti bizim eski takımımız dedi. Ondan sonra neyse şey bir yemeğe oturduk abi. Ayıptır söylemesi, et söyledik tamam mı? Ama mutfakları da çok zengin ha. Fiyatlar da fena değil, açık söyleyeyim. Yani çok kötü değil. Yanımızdaki başka bir Avrupalı turist bir şey söylemiş böyle. Ben de yandan göz ucuyla baktığım için, yani kalamalı olduğunu anlayacağım tabii. Baksam da yanında beyefendi falan var. Tabağına bakmak istemedim. Göz ucuyla baktım. Şimdi çağırdım şeyi, garsonu. Dedim bu yandaki dedim hani this food name. Bu kadar İngilizce biliyorum tamam mı? This food name. Tamam, this food name. Kalamari dedi, kalamari. Baba dedim bana one more food. Van kalamari dedim tamam mı? Bizim Ahmet böyle yaptı. Oğlum dedi önünde dedi koskoca dedi et var dedi. Yok dedim, ben onu da yiyeceğim. Ve yedim abi tamam mı? Fiyatlar da uygun tabii. Ahmet de beni bunu böyle, ben elimle yerim abi. Bak et, balık, kelle, bunlar yenir elle diye bir laf vardır. Evet. Çekmiş abi videoya, koymuş Instagram'a. Herhalde sen de onu izledin. Ya çok keyifli. Hoş bir, ha abi bir trafik problemi var Atina'da. Aman Allah'ım. Ha şöyle pardon, trafik yok. Trafik var, trafik akıyor. Çünkü herkes kurallara uyuyor tamam mı? Bak yoğunluk var, tık tık tık akıyor. Kavşakta mesela sağdan gelene yol vermedin ya. Yine kornaya basarlar, tepki gösterirler. Bizde abi herkes giriyor. Ama sorun ne? Otopark sorunu. Abi yollar dar. Evler eski. Mesela orada kentsel dönüşüm yapamamışlar. Fakirler biraz tamam mı? Abi.
1: Bence gerek duymamışlar, tarihi korumuşlar.
0: Tarih marih değil ya, evler tarih değil ya.
1: Olsun.
0: Evler bildi mesela, İzmir'e benziyor evler, balkonlar işte, brandaları falan filan, ama abi bir otopark sorunu var, giremiyorsun yani, yer yok, otoparklar, otopark sayısı da az, çıldırırsın.
1: Yol kenarlarına bırakmıyor mu kimse?
0: Yol kenarında yer yok.
1: He, bırakıyorlar.
0: Ve Yunanlılar genel olarak çok küçük araba kullanıyorlar, %99'u
1: Yunanlılar.
0: Yunanlılar öyle mi diyeceğiz?
1: Yunanlılar diye
0: bir, tamam, şey. Yunanlılar.
1: Türkdüler diye bir şey,
0: tamam,
1: olduğu için.
0: Yunanlılar. %99'u küçük araba kullanıyor. Yani arabamla bir seyahate giderim, bagajım geniş olsun, yok. İki sebep var. Bir ekonomik, iki park problemi. Anlatabiliyor muyum? Mesela SUV araba görmen Yunan plakalı çok zor. Yani 5000 arabada bir tane falan görürsün SUV. Bizde sokaklar SUV dolu. Sanki hepimiz araziye gidiyoruz. Bende de var ayrıca. Yani yapacak bir şey yok yani. Biraz böyle görgüsüzlük var yani. Şunu söyleyeyim ama.
1: İnsanın kendini tanımasını.
0: Tanıyoruz kendimizi ya. Güzel insanlar. Biletimizi mesela sattık, biletimizi ikinci partide. Şöyle o hikayeyi de anlatayım. Önce maçı anlatayım. Şimdi Olympiakoslular, Panathinaikos.
1: Hakem ne doğradı size?
0: Doğradı bize abi. İzledin mi sen maçı?
1: Ben Euroleague'de yapı olduğunu düşünüyorum.
0: Abi hakikaten var. Bak. Yunan takımlarının üstünlüğü var.
1: Zaten ev sahibi olmasından kaynaklı. Bunu Amerika'da da yaşayacak mıyız acaba Amerika ile beraber?
0: Yaşayabiliriz Amerika maçında. Şimdi bak ne yaptılar biliyor musun? Mesela biz şimdi bak Euroleague'de üst düzey bu turnuvalarda en önemli özellik sert savunmadır. Hı hı. Fakat sert savunma sertlikle beraber hakemin takdirini getirir. En ufak bir savunmada hakem bize düdük çaldı. Bizim birkaç oyuncu kafadan üçledi mesela, daha ilk periyotta üçledi mesela faul sayısını. Abi Panathinaikos'a biz hücum yaparken Olympiakos bize tekme tokat doluyor. Aynısını Real Madrid'de de yaptılar. Hı-hı. Hatta Real Madrid'ler de isyan etti ne oluyor diye. Olympiakos'a hiç düdük çalmadı. Olympiakos'a 8-9 dakika boyunca faul düdüğü çalınmadı biliyor musun? Maç orada kopuyor zaten. Yalnız şunu hissettim. Bak bunu Obradovic'le bizi CSK maçında doğradılar ya. Hı hı. Sonraki yıl ancak şampiyon olduk. Orada da Obradovic'le de gördüm. Real Madrid maçında Real'in hocasında da gördüm. Bizim bu maçta Saras'ta da gördüm. Bunlar yapıyı kabul ediyorlar abi. Euroleague'de yapı var. Hissediyorlar bu hocalar. Mesela normalde daha ağır konuşmaları lazım. Euroleague diyor ki bu sene diyor bunu şampiyon

0: yapmaya karar vermiş. Sesimizi çıkarmayalım çünkü EuroLeague bize ceza verir. Gelecek sene başka bir takımda olabilirim ya da bu takımla şampiyonluk potasında olabilirim. Kızdırmayalım o zaman bu var. Bunu ben hissediyorum abi. Real Madrid'de de hissettim. Çünkü açık açık Real'i de doğradılar. Hocası ne yapayım diyor falan gidiyor basın toplantısında falan. Bunu hissediyorum. Neyse abi. Biz elendik. Ha elenmeden önce gelin maça geliyoruz abi. Panathinaikoslular elenince, orası Pana'nın Oaxaca biliyorsun stadı. Elenince biletlerini düşmanlara Olympiakoslara satmışlar.
1: Düşman demeyelim, rakipler.
0: Düşmanları ya. Düşmanız rakip biz diyorlar. Bir kısım Olympiakoslu'da 5000 kadar maça biletsiz bir şekilde sokulmuş abi. Benim bir arkadaşım vardı.
1: Yani final maçındaki üstünlüğü görünce zaten.
0: Ama şöyle olmuş. Bir, Panathinaikoslar satmış onlara. İki, satılandan daha çok 5000 bilet biletsiz kişi girmiş. Şuradan anlıyorum. Bir arkadaşımız bizim Panathinaikosların arasında kaldı. Bir arkadaşımız da yanımıza geldi. Ben aralarında kalmak istemedim. Beni oradan kovdular dedi. Yani biletli Fenerbahçeli yerinden etmişler. Git buradan diye.
1: Olympiakos'ta.
0: Olympiak, biz burada tribün yapacağız. Hatta vardı fotoğraflar. Ben çektim. Ben de yayınladım.
1: Sen bu arada biletli gittin. Sen akreditasyon olmadın.
0: Tabii yok. Akreditasyon olmadım ben. Ben bu maça bir Türk taraftar hissiyatıyla tribünde gitmek istedim. Kulübe yazımı yazdım. 32.500 lira. 550 euro karşılığında. Bir alt kattan, üst kattan değil, bir alt kattan biletimi aldım. 32.500 lira kulübe havale ettim. Dekontum duruyor. Fenerbahçe'ye gönderdim. Biletim bana maç günü gece yarısı geldi. EuroLeague'den geliyor. EuroLeague isim bildiriyor Fenerbahçe. Ücretini oraya havale ediyor. EuroLeague'den geldi. Fakat EuroLeague'den bir 500-600 Fenerbahçeli'ye bilet maça 10 dakika kalayana kadar da gelmedi. Bu ilk skandaldı. Fenerbahçe devreye girdi falan, çat çat biletler geldi. Fakat o sırada biletsiz girenler onların yerine oturdu falan filan, dağıldı Fenerliler. Bu ilk skandaldı. İkinci skandal, hatta bir video çektim. Panathinaikoslular bilet gişesinde Fenerbahçelere saldırdı. İlk videoları ben verdim. Burada sıkıntı var diye. İçeri girdim. Bu nasıl tribün dedim. Böyle tribün mü olur? Burada haksızlık var dedim. Orada gazeteciliğimizi de bir yandan yaptık. Tabii maç hakem ve tribün sıkıntısıyla beraber Olympiakos'un lehine döndü. Zaten süreç böyle inşa edilmiş. Adamlar Real Madrid'i bile finalde doğradı. Yeah. Doğrandı abi. Ben basketbolda şunu anladım abi. Faul düdükleriyle işi bitiriyorsun abi. Futbolda sarı kartlarla operasyon yapıyorsun. Baskette savunma yapmasına izin vermemek için faulleri çaldığın zaman diğer takımın zaten yolunu açıyorsun. Neyse biz elendik abi. Çıktık dışarı. Ben tabii bunu her yerden yazıyorum.
1: İki sene EuroLeague'i alarak yapıyı nasıl yendi?
0: Şöyle abi, yani EuroLeague her sene de seni engellemiyor. Ben Fenerbahçe'nin EuroLeague tarafından desteklenerek şampiyon olduğunu
1: düşünüyorum. EuroLeague her sene seni engellemiyor. Güzel bir yaklaşım.
0: Bizim futbolda da böyle abi. Mesela Fenerbahçe EuroLeague sayesinde Olympiakos'un olduğu gibi olmadı. Fenerbahçe'yi engellemediler o sene.
1: Bak CSK'yı nasıl yedi yapı, gördün mü?
0: Hangi yapı? Abi savaş çıktı. CSK'yı savaştan dolayı almıyorlar.
1: İsrail'i niye alıyorlar?
0: Baba, dünyayı İsrail yönetiyor demek istemiyorum. Beni oralara sokma ya.
1: Tamam, hadi.
0: Şimdi bir mevzu daha anlatacağım. Canlı hikayeler. Elendik
1: olan Valencia'ya yoldum.
0: Abi yolda
1: üçüncülük bizi... maçı var diye zannettin mi peki?
0: Zannettim. Fenerbahçe yöneticisi var. Valla geçen sene varmış üçüncülük maçı.
1: Vardı. Ay gene var mı diye.
0: Hayır,
1: çünkü
0: şöyle
1: ben,
0: oldu.
1: Ben bir şey söyleyeceğim. En kötü ihtimalle üçüncülük maçını seyreder döneriz deyip buradan pazar günü Atina'ya giden tanıyorum da o yüzden biliyorum ya. Abi maç yok.
0: Bak bir şey söyleyeyim. Biz üçüncülük maçı var zannediyoruz. Bizi yolda Olympiakoslar çeviriyor. Nereye? Biletlerinizi bize satın. Çünkü bizim biletimiz final maçını, üçüncülük maçını, ertesi günü de bütün maçı izlemek üzerine bilet. Bütün biletler öyle, biliyorsun EuroLeague'de. Evet. Bizi Olympiakoslar çeviriyor. Bu maçı bize, bileti bize satın. Lan diyoruz, üçüncülük maçı var. Hani biraz zor bir maç bizim için, üzüntülü ama gideceğiz. Ondan sonra bilet almaya çalışıyorlar tabii usulüyle. Sokakta bizi çevir Fenerbahçe formalı.
1: Usulüyle iyi.
0: Tabii yani öyle sert bir şekilde yani rica ediyorlar tabii. Sokakta bize ne ters yapacaklar? Analarını ağlatırız yani, affedersin.
1: Bak
0: yani.
1: Neler
0: öyle bir dünya yok yani. Öyle Fenerbahçe formasını, Türk bayraklarını, şapkamızı takıp Atina'da, Akropolis'te her yerde gezdik Allah'ın izniyle. Velhasıl ulan dedik, bu üçüncülük maçı yok mu acaba, tamam mı?
1: En son keçi gibi dağa tırmanırken gördüm şimdi.
0: Akropolis'e çıktık. Abi Akropolis'e bir çıktım abi. Atina ayaklarımın altında.
1: Bir şey söyleyeceğim.
0: Abi Esenyurt gibi ya. Her yer bina. Yani yukarıdan baktığında Atina'nın Esenyurt'tan farkı yok abi. Mıncık mıncık mıncık mıncık bina abi. Yeşillik yok. Yeşil Atina. Yeşil Atina falan değil abi. Bizim Kağıthane daha yeşil abi Hasbahçe.
2: Tanrılar Atina'dan buna kızabilir.
0: Konuyu dağıtma, dur bilet olayını anlatacağım.
2: Esenciles'e benzet Esenciles. Yılların Atina'sını Akropolis'e.
0: Ulan dedik üçüncülük maçı.
2: Esenyurt dedi.
0: Akropolis'e değil, Akropolis'i sırtına alıp tamam, yukarıdan işte, Atina'ya bakınca bak, abi vallahi Esenyurt'tan farksız bir manzarası var ya. Mıncık mıncık evler abi. Yeşillik de yok, her ben taraf sen, dağ topar.
2: Ben seni Spartaküs'e bir söyleyeyim.
0: Dağ top, bizim, biz, bak, bizim Kağıthane, Hasbahçe Atina'dan daha yeşil ya. Neyse geldik abi. Ulan dedik bu üçüncülük maçı yok mu?
2: Hasbahçe diyor.
0: Ben Fenerbahçe'den bir yöneticiye mesaj attım. Abi dedim, bizim dedim yarın maçımız yok mu? Siz abi, oğlum dedi, biz geldik İstanbul'a, ne maçı dedi, maç çok artık. Tamam mı? Sonra neyse, ben de tabii Twitter'dan, Instagram'dan yazıyorum ya, böyle yaptılar, şöyle yaptılar falan diye. Çok akıllı bir Yunan arkadaş, hatta arkadaş olduk çocukla Instagram'da, tertemiz bir kardeşimiz. Hatta gazeteciymiş orada, yeni okuyor okuyor böyle. Olympiakoslu beni bulmuş. Benim Instagram'da da mail hesabım var ya, Ahmet Konan Çile. Bana mail attı. Biliyor şimdi biletlerin elimizde kaldığını falan filan. Biz de aptal aptal affedersin geziyoruz böyle, biletler elimizde. O biletleri normalde satabiliyormuşsun. Euroleague de açıkladı zaten, satın biletlerinizi diye. Hatta Euroleague bir sistem açtı. Elenen takım Fenerbahçe işte Valencia satabilir falan filan diye. Euroleague'in sistemi çökmüş. Biz de abi, çocuk beni buldu. Dedi ki abi dedi, yani Yunanca abi yok da, my brother, my friends falan. Dedi ki biletlerinizi verir misiniz? Teklifin ne dedim?
2: Açığım deseydin tabii, tekliflere.
0: Dedim ki 3 biletimiz vardı. Bir tanesinde bir gün önce maçtan gelirken Fenerbahçe forması var bizde tabii. Arabanın içine motorlu bir arkadaş, Yunan arkadaş gördü bizi. O da temiz bir çocuktu ya. Yunanlarla aslında çok sorun yok ya. Durdurdu bizi. Dedi ki biletlerinizi veriyor musunuz? Siz az önce elendiniz dedi. Tamam mı? Çek dedik sağa. Şimdi biletleri transfer edemiyorsun. Bize biletler, biz Euroleague uygulaması üzerinden alamadık. Çocuk diyor ki, Yunan çocuk, epi indir diyor, bana bileti transfer et, parayı öyle vereyim diyor. Gitti bankadan para çekti çocuk. Tamam mı? Biz dedik ep mep, biz Euroleague maille aldık, kare kodumuz var.
2: Benim internet no.
0: Yok yok, internet değil. Maille aldık, Wi-Fi. Kare kodu gösteriyor. Biz böyle girdik diyoruz.
2: Çok çocuk, yazıyor yurt dışında
0: çocuk
2: diye.
0: Önce güvenemedi. Şimdi evet. Türklük Yunanlılık var ya, bu Türkler beni kazıklayacak mı falan. Hatta bu arada arkadaşlarını arıyor. Bak diyor,
2: sen ona güvenmiyorsun. O sana güvenmiyor. Ne
0: bak, hikaye ya. Çok güzel. Tamam bak, çok güzel bir hikaye. İlk defa kendi yayınımda bile anlatamadım. Bizim Ciğerci Ahmet de anlatıyor, tamam mı? Ya my brother diyor.
2: Ciğerci
0: diyor,
2: Ahmet nasıl ciğerci? Arnavut ciğerci mi? Yaprak ciğerci. Edirne tarzı mı?
0: Yok, normal ciğerci. Normal. Hatta bu akşam ona gideceğim. İşim var. Saat 5'te bir toplantımız var onunla.
2: Artık et yemesem mi?
0: Yemesem iyi olur abi. Neyse. Biz abi, Kamil abi falan indi böyle.
2: Kamil abi gerçek isim mi? Yoksa,
0: Kamil abi, he? Kamil baba. Tamam, gerçek Kamil isim adamı. Tamam. Şimdi Yunan çocuk bu arada arkadaşlarını arıyor. 3 bilet varmış diyor. Alalım diyor biletleri falan, tamam mı? Yunan, tabii çocuklar bizi görmediği için telefondaki Yunan arkadaşları bize inanamadı, güvenemedi. Hatta dedi ki İngilizce anlatıyor tabii. Ya diyor, onlar Türk, onlara güvenme dediler bana diyor, tamam mı?
2: Nasıl anlattı bunu? Ya onlar Türk, bunlara güvenmiyor.
0: Öyle anlatıyor işte, İngilizce. Ya size güvenmiyor. İngilizce
2: sen konuşamıyorsun işte. Sadece anlayabiliyorsun.
0: Abi anlıyorum. Çat çut işte, tamam. İşimi görecek kadar konuşuyorum. Daha çok orada Erhan var bizim. Erhan Alveroğlu. O bu süreci yürüttü. Ama çocuk bize bizim güvendi.
2: Simultane tercüman.
0: Evet. Evet. Bize çocuk, bak, Yunan çocuk bize güvendi. Arkadaşları tabii birebir bizi görmediği için telefonda.
2: Fenerbahçeli olduğun için.
0: Ya bize güvendi çocuk. Evet, tamam. Orada o hissiyat, o enerji geçiyor, tamam mı? Hatta ben şöyle yaptım. Bak dedim, açtım. Bu dedim my account, Instagram gördü falan. Biz dedim bir
2: çocuk, my account.
0: Şimdi bunları gösterince falan çocuk tabii güvendi. Gitti bankadan para çekti. Biz normalde çocuğa bak, burası çok özel bir hikaye. İki bileti, Ahmet'le Kamil abinin biletini, çünkü benim biletim daha iyi, bir altta. Onlar 450 euroya aldı, ben 550 euroya aldım. Onların iki biletini 200 euroya verecektik. Tamam mı? Çocuk onu ters anlamış. Erhan da bileti tam verirken
2: 200-400
0: çocuk bir bilete 200 euro verdiğini, vereceğini anlayınca Erhan, biz dedik yok yok, iki bilet vereceğiz sana falan diyoruz, ama biz orada Türkçe söyledik. Erhan böyle yaptı, susun dedi. Ya burada bir güvenilmezlik durumu yok. Tamam mı? Neyse, susun dedi.
2: Bu temiz çocuk dediğin Yunan'ı.
0: Yok yok, öyle değil, öyle değil. Abi normalde o biletin değeri, biz piyasayı bilmiyoruz. Ve satış iznimiz var o bilete. Çünkü finale kalamıyoruz. Üçüncülük maçı yok. Zaten o biletin ziyan olmaması, birine verilmesi lazım.
2: Tabii.
0: Euroleague de bunu istiyor.
2: Mundar olmasın
0: tabii,
2: diye.
0: Euroleague bunu duyurdu. Evet. Susun dedi Erhan. Susun dedi, yeter. İki değil bir anlamış dedi. Bir vereceğiz. Zaten o tek biletin değeri zaten en az final maçı için. Mesela 450 aldıysan 1050 euro mesela. Biz adama 200 euroya veriyoruz. Neyse, verdik onu. Sonra Bu dediğim öbür çocuk benim elden buldu. Ben isyan ediyorum bu arada. Allah
2: bela. Herkes mutlu ama değil mi? Sen 200'e verdin diye mutlusun.
0: O da mutlu.
2: O 200'e aldım diye mutlu. Çok mutlu. Normalde 800-900'ü
0: verecek. Tabii. Final maçı. Olympiakos. Acayip tutkularına hayran kaldım abi. Bak tutkularına hayran kaldım. Olympiakosların. Neyse ama tribünde çılgınlar.
2: Koca spor taraftarı gibi.
0: Tribünde çılgınlar. Yanımızda evet. Sivilde falan çok düzgün insanlar. Tamam mı? Neyse eve gittik.

0: Abi bu arada ben yardırıyorum Instagram'dan, Twitter'dan.
1: Biraz seni Instagram'dan takip etsek, seyretse sana güvenir miydi?
0: Güvenirdi ya. Ben sempatik bir çocuğum. Ben bu arada yardırıyorum abi. Gece eve gittim hırsımdan. Allah belanı versin Euroleague.
1: Erhan Kayserili mi diye soruyorlar.
2: Ahmet Onanç ve Doğan Öncel'le soru cevap devam edecek.
3: Reklam.

0: bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap devam ediyor.
4: Şimdi ben yardırıyorum bütün hesaplardan.
5: Bu hikayenin sonu var mı?
4: Ya bir konuşamıyor işte.
5: Oy sormuşlardı o yüzden.
4: Devam ediyorum daha, tamam. Ne istiyorsunuz abi? Peki. Daha 11.30 oldu. Yarım saat var abi hikayenin.
5: Daha yarım saat var hikayenin.
4: Mevzu anlatıyorum size. Gerçekte bunları bir yerde dinleyemezsiniz.
5: Muhteşem yani. Yüzyıl gibi bitmiyor.
4: Neyse.
5: Haremden çıkamadık şu an.
4: Ben Instagram'dan evet. falan yardırıyorum abi. Paylaşımlar yapıyorum. Allah belanı versin Euroleague. Euroleague mafya falan, tamam mı? Yunan çocuk beni bulmuş. Instagram'da da mail adresim var. Elimizde de iki bilet kaldı. Kamil abininkini sattık. Hani iki verecekken teke verdik ya 200 liraya. Ahmet'inkiyle benimki duruyor. Çocuk yazdı. İki bilet lazım abi. İşte sizde var mı? Instagram'dan yazışmaya başladı. Mail atmış. Instagram hesabımı verdim. Sonra telefonumu verdim. Teklifin nedir dedim. Çocuk dedi ki iki bilete 500 euro. Hiç uğraşmadım gel dedim.
5: Çocuk da Akropolis'ten arazi isteseydin. Bak, öyle bir şey söylüyorsun.
4: Ben uğraşmadım yani. Evet. Kaybetmek istemedim. Aslında piyasayı bilsek, kontak bulabilsek 1000 euroya da satarız. Çocuk kapıya geldi abi, bizim Airbnb evinin kapısına geldi abi. Nakitle gelmiş tabii ki. Çocuğa da öbür adama ikna ettiğimiz gibi anlattık. Bak dedik. Biz dedik güvenilir insanlarız, tamam mı? Biz dedik Türk'üz. Biz dedik bunu transfer edemiyoruz. Onlarda kültür şu. Biletini bana transfer et diyor. Haklı. Ama dedik biz bunu maille aldık. Kare mail açıyorsun. Fotoğraf çıkıyor. Harbi bilet. Ve kare kod var. Kare kodu okutuyorsun, geçiyorsun. Çocuk önce ikna olamadı. Sonra öbür Yunan arkadaşa sattığımız bileti, Yunan arkadaşı paylaşımlarını falan gösterdik. Çocuk endişeli bir şekilde bizden bileti aldı. Bu arada biz de hem o ilk arkadaş hem bu arkadaş için sonuçta sattık, para aldık. Yani zararımızın bir kısmını kurtardık. Bir yandan ben endişeleniyorum ya giremezlerse diye. Çünkü suçluluk duygusu yaşarım. Yunan olmaları fark etmez. Üzülürüm yani. Sonuçta bir insan evladı, tamam mı? Ve bize
5: haber güvensin. Verdi senin girdiğinde. Ara beni.
4: Söyledik, mesajlaştık ama şunu söyledim ben. Bak kardeşim dedim. Biz buna kare kodla girdik. Eğer giremezsen bu senin beceriksizliğin. Bak bunu da söyledim. Kendi vicdanımı da rahatlatmak için herhalde bunu söyledim. Neyse abi. İlk gün bileti sattığımız adam maça 3 saat kala girmiş içeri. Bize içeriden fotoğraf attı mı? Ahmet'e fotoğraf attı Instagram'dan. Ben hemen aldım o fotoğrafı, bak dedim. Diğer çocuğa attım. Bu arkadaş girmiş. Sen giremezsen senin beceriksizliğin. Bölüm 2, tamam mı? Ben dedi maça dedi biraz geç gideceğim. Çalışıyorum dedi çocuk bana. O iki bileti alan çocuk. Abi o da içeri girdi. O da fotoğraf attı. Abi ikisi birden. O iki Yunan. Bize bir teşekkürler yazıyorlar. Siz gerçekten güvenilir insanlarmışsınız.
5: Biz sizi yanlış tanımışız.
4: Transfer etmeye gerek yokmuş. Kare kodla giriliyormuş. Hatta ilk Yunan'a Ciğerci Ahmet şöyle yazıyor. Öbür iki arkadaşı Türklere güvenilmez diyor ya telefonda. Hani ilk muhabbet. Ciğerci Ahmet hırsını alamadı. Bu arada İpsala'ya doğru geliyoruz biz. Tamam mı? Önde oturuyor. O iki Yunan arkadaşına de ki my friend, gördün mü Türkler ne kadar güvenilirdir? Onlarla dalga geç, yazışmalarını bana at. Hırslanmış, Türkler güvenilmezdir diyen iki arkadaşına falan. O da diyor ki öbür Yunan Türk oldu bir anda. Tabii diyor, onlara söyledim diyor. Bak Türkler ne kadar güvenilirdir dedim diyor. Bak ben maça girdim, siz giremediniz. Hem de 200 liraya bilet aldım dedim diyor. Yazışmalarını falan bize attı böyle. Çok güzel bir şey oldu yani, kültürel anlamda güzel oldu. Sportif anlamda güzel olmadı. İpsala'ya geldik abi.
5: Koca Yunan mitolojisini, yerleşimini, tarihini, kültürünü ne hale soktun? Esenyurt dedin. Esenyurt'ta kaç tane park var biliyor musun? Bir kere Esenyurt'a gelmiş mi diye kaç tane mesaj geldi?
4: Nasıl ya, ne alakası var? Esenyurt daha güzel dedim ya.
5: Esenyurt daha yeşil zaten. Esenyurt yeşil bir yer zaten. Öyle sanki şey gibi anlatma diye söylemişler.
4: Hayır şimdi arka tarafta. Atina çok övülüyor ya böyle. Hmm. Atina'daki yeşillik.
5: Atina yeşiliyle övünmüyor bu arada.
4: Neyle övünüyor abi?
5: Atina neyin tarihiyle övünüyor?
4: Tam tarihine sözüm yok. Tarihine sözüm. Tamam. Bir de bir şey söyleyeyim abi. O Akropolis var ya.
5: Evet.
4: Taşlar böyle 5 tane 6 tane taş böyle dizilmiş.
5: 5 tane 6 tane taş dizilmiş diye anlatma lütfen. Tarihi o kadar da şey yapma ya. Ya ne bir 4-5 tane mozaik işte bilmem ne diye. Böyle mi anlatıyorsun yani sen şeyi?
4: Ya bir lafımı bitireyim ya.
5: Ya bir mağara delmişler girmişler işte falan mı diyorsun? Öyle bir şey mi diyorsun? Ne nasıl bir... Sen de rehber olmaz ha sen. Manyak mısın sen oğlum? Nasıl bir anlatım tarzıdır o?
4: Ya bir şey söyleyeyim.
5: Bir tane taş dikmişler ya oraya, iki tane
4: diyor. Ya bir anlatayım.
5: Peri bacaları var yani. Böyle çıkmış şey yukarı
4: üstümüzü. Sen beni idama götürürsün ya. Lafımı yarın. Şimdi bak. Akropolis. Hatta ben yeter dedim buraya kadar çıkmak. Para verip biraz daha 60 lira yukarıya çıkmaya gerek yok. Gördüm.

0: işte dedin, tamam mı?
1: Ya adamlar tanrılarla yukarıya...
0: Ya geçelim o tanrı işine. Neyse, evet. Saygı duyuyorum, ayrı bir, evet, şey. Bak, tarih benim hoşuma giden bir şey. Tarihi severim, coğrafyayı severim. Akropolis orada 3-4-5 tane taşı dizmişler, tamam mı? Bir de şehrin içinde çok az yerde, birkaç yerde oraya çıkarken görüyorsun kazı yapılmış. Hı hı. Ya bunların 100 misli İstanbul'da var ya. İstanbul'daki tarihin yanına yaklaşamaz Yunanistan. Bunu anladım. Atina. Bu övülen işte Atina, Roma falan. Abi İstanbul'da mesela Marmara'yı yapıyorsun. Şey yapıyorsun mesela, neydi o geçitin adı? Geçiyorsun yeni kapıdan. Abi biliyorsun 10 metre kazdılar. Gemi iskeletleri çıktı. Hı. Şeyde taşlar çıktı falan. Ya İstanbul'da 10 metreye 20 metreye girdiğinde Atina'nın 10 katı tarih çıkıyor. Yani
1: bu arada daha önce onlara aitti burası.
0: Ya biliyorsun. Onlara aitti de şimdi bize ait abi.
1: Tamam, biz onun bir şey demiyoruz.
0: Yani bizim yani.
1: Hani tarih diyorsun ya İstanbul'da, tarihi şu, diyorsun ya daha önce tamam da, Bizans'a ve Roma'ya ait olduğunu hatırlıyorsun herhalde.
0: Yok.
1: Yok mu?
0: Artık bize ait.
1: Yunan da tarihi.
0: Ya onu anlatmıyorum ama onların da olsa o tarih artık bizim tarihimiz, bizim malımız, bizim mülkümüz. Ya bana milliyetçilik yaptırtma ya.
1: Ya milliyetçilik değil, tarihi biraz şey yapıyor söylerim onu... Hep bizleymiş gibi başlama gibi bir durum yok yani. Biz biliyorsun göçebe bir toplumuz. Evet. Onun sonrasında Osmanlı ile beraber, onlara verdiğimiz destekle beraber o aileye katılan Türk de olarak söylüyorum ben. Bir Osmanlı olarak söylüyorum, Türk olarak söylüyorum.
0: Evet.
1: Hani onunla birlikte gelişen, büyüyen, devam eden bir tarihimiz var yani.
0: Bak abi, ben bunları biliyorum. Ben madem oraya girdin, ben de Oğuzların Üçok koluna bağlı, tamam mı?
1: Benim de Hun Türk'e dayanıyor soyum.
0: Çepni, evet. Çepni boyundayım. Çepniler için Giresun genelde Çepnidir. Çepliler için ne derler? Çepni, Çepniler için. Nerede görse yağı orada kurar otağı. Yağ değerli bir şey ya. Hmm. Hani bir yere gidiyor, yolda yağ görüyor. Yani hazine görüyor, ganimet görüyor. Oraya çadırını kuruyor, otağını kuruyor, orayı fethediyor. Yani hoş, şimdi buralara götürme beni. Biz fethettik, bizim malımız. Bu artık tarih de bizim, tamam mı? Onların tarihi olabilir ama burada. Şunu anlatmaya çalışıyorum ben.
1: Hadi inşallah.
0: Bak şunu anlattırmıyorsun ki. Ya sen beni idama götürürsün abi lafımı bölerek. Çünkü bütünleşmeyen laf, yarıda kalan laf, sıkıntılı laf. Burada onlardan, Yunanistan'dan daha çok, hadi Yunan tarihi var diyeyim. Hakikaten öyle. Atina'yı bayağı bir gezdik. Bir Akropolis var. İki tane de Akropolis'e çıkarken kazı yapmışlar. Hı. Orada da büyük bir saçmalık var. Biz bir tanesine girdik Akropolis'e giderken. Böyle kazı yapmışlar. Böyle tarihi eserler falan var. Aa dedim, bedava ne güzel. Bizde olsa paralı olurdu dedim. Bir baktım abi, içeride gişe var. Yok dedim, vermeyeceğim. Bu da paralıymış. Çıktım dışarı. Bu arada kameraya çekiyorum. YouTube'umda var. Ciğer Camet'le Atina maceraları.
1: Orada onlara bedava. Bize paralı.
0: Ya paralı ama saçmalık şu.
1: Mesela bizde bize daha çok paralı.
0: Saçmalık şu. Evet. Dışarı çıktım. Zaten görüyorsun abi. Para vermeye gerek yok yani. Para vermek enayiliktir yani. O kadar bir saçma bir para sistemi var ki. Bir adım geriye çıkıyorsun, her şey ortada zaten. Açık yani. Koridor yok, kapalı bir şey yok falan filan. Neyse abi, iki tane falan kazı alanı var. Bir de Akropolis var. Abi İstanbul'da daha çok var ya. Ya onu anlamadım yani. Bu kadar göklere çıkılması. Demek
1: Olimpos'a
0: her şey...
1: Olimpos'a gitmediniz mi? Olimpos.
0: O gittiğimiz yer Olimpos değil mi?
1: Zeus'un olduğu yer. Akropolis ayrı. Müzenin olduğu yer.
0: Oraya gitmedik abi. Olimpos'a gitmedik abi. Velhasıl böyle bir Atina muhabbeti oldu. Oradan gelirken Selanik'e uğradık. Atamızın evine uğradım. Selamımı çaktım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, başkomutanımın doğduğu evi, hatıralarını görmek, hatıralarını zihnimde daha da fazla yaşatabilme şansı yakaladım. Çok güzel koruyorlar. Kapıda Türk kardeşlerimiz var. Etrafında Yunan polisi var. Çok saygılılar. Hiçbir problem yok. Tabii çok yolun ortasında kalmış, caddenin kenarında kalmış ama adamlarda trafik kültürü var. Bir şekilde akıyor. Çevresinde ciddi sayıda özel kuvvetler var, Yunan kuvvetleri var. Hı hı. Gerekli korumayı sağlıyorlar, gerekli hassasiyeti gösteriyorlar. Teşekkür ederim, öyle bir saygısızlık yok. Çok güzel modernize edilmiş ev. Yani aslına sadık kalınarak Mustafa Kemal Atatürk'ün zıbınını gördüm. Hı. YouTube kanalında da yayınladım. Böyle başlığı var. Annesinin, Zübeyde Hanım'ın ona zamanda giydirdiği böyle beyaz, tabii biraz grileşmiş. Zıbınlı gördüm abi. Çok duygulandım. O evde başlayan bir hikaye. İnsan titriyor. Çok zor değil. Gidin görün abi. Araçla Atina'ya gitmek zor ama Selanik zor değil. Gidin görün abi atamızın evini. Zıbınını görün. Hikaye nasıl başlamış onu görün. Buradan tüm şehitlerimize, Mustafa Kemal Atatürk'e buradan dualarımızı gönderelim abi.
1: Devam ediyoruz. Mutlu sabahlar diliyoruz. Arefe günündeyiz. Yavaş yavaş bayramlık ağzımızı açtık gerçi. Bugün Ahmet Konaş'la birlikte ama bize de artık veda vakti geldi. Fenerbahçe'nin seçim süreci devam ederken adayların sahadaki görüşmeleri, buluşmaları, toplantıları tüm hızıyla devam ediyor. Birkaç tane isim iddiası var. Razvan Lucescu'nun Beşiktaş'a gelebilme ihtimali biraz daha sıcakmış gibi gözükürken, bu arada Portekiz'de sezon tamamlandı ve Benfica'nın Şampiyonlar Ligi hayalleri suya düştü. Lisbon devi gelecek sezon Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. Ayrıca Benfica ikinci ön elemede Beşiktaş'ın muhtemel bir rakibi olarak da karşımıza çıkıyor. Rafa Silva rakip olarak gelebilir. Bunu da hatırlatmış olalım. Ahmet, teşekkür ediyorum her şey için. İyi bayramlar diliyorum bütün dinleyicilerimize de.
0: Çok teşekkür ediyorum. Özellikle bana tahammül edebilenlere biraz başınızı ağrıttık, ettik. Hepimiz kardeşiz, hepimiz bu ülkenin insanlarıyız, birbirimizi seviyoruz, sevmeliyiz. Ben herkese seviyorum, bazen yükselebilirim. Dilim sürçtü ise affola.
1: Sürçülisan
0: eylediysek affola. Hepimize güzel bir bayram diliyorum. Ailemizle, ailelerimizle, huzur içinde, sağlık içinde bir bayram diliyorum. İnşallah bayramdan sonra da Allah nasip ederse tekrar buluşalım. Sevgiler, saygılar,
1: bugün hürmetler. Bugün var mı Sansürsüz'de yayının?
0: Evet, birazdan saat 12.30'da. Şimdi onun manşetlerini hazırlıyorum bir yandan. Saat 12.30'da Sansürsüz Futbol YouTube kanalında Aziz Yıldırım'ın golcülerini açıklayacağım. Sevgiler, hürmetler. 12.30 Sansürsüz YouTube kanalı.
1: Hakan Bey'in de bir golcü ismi olarak Lewandowski ile anlaştığı
0: iddia. Yok, Leva yok. Daha 60-70 milyon euroluk bir golcünün peşinde. Onun da ismi çok ilginç. Birazdan saat 12.30'da Sansürsüz Futbol YouTube kanalı.
1: Bu aralar tabii ki iyi röportajlar, iyi bilgiler veriliyor. Volkan Demir'i de tebrik etmek lazım. O da çok güzel bir
0: kardeşimi
1: iş yapmış.
0: Kardeşimi tebrik ederim.
1: İsmail Kartal'la çok güzel bir röportaj yapmış. Hoca kimseyle konuşmuyordu. Volkan Demir'i kırmamış. Oradan da bir 10-10 dakika, 10-12 dakika size dinleteceğim. Ardından da Yakup Çınar geldi. Cihan Dişli ile beraber hazırlıklarını yapıyor. Birazdan sizlerle beraber olacaklar. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap sona erdi.
2: Reklam.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Milli Takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Reklam bitti.
2: 2026 Dünya Kupası stadyumları. 2026 Dünya Kupası giderek yaklaşıyor ve milli takımımızın da yer alacağı bu turnuvada göreceğimiz stadyumlara gelin hep birlikte bakalım. BMO Field, 30 bin kapasiteyle 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açacak en düşük kapasiteli stadyum olan BMO Field, Kanada'nın Toronto şehrinde yer alıyor. MLS takımlarından Toronto, Amerika Kadınlar Futbol Ligi'nden Toronto Argonauts ve USL takımlarından Toronto 2 takımlarının maçlarını oynadığı BMO Field, 2015 yılında da Pan Amerikan oyunlarına ev sahipliği yapmıştı. Guadalajara Stadyumu. Meksika'nın güneybatısında Zapopan şehrinde yer alan bu stadyum 2010 yılında Copa Libertadores finaline ev sahipliği yaptı. Bu maç sonrasında stadyumun yapay zemini birçok eleştiri aldı ve Mayıs 2012'de suni çimin doğal çimle değiştirileceği açıklandı. 49.850 kapasiteli bu stadyumda turnuvaya ev sahipliği yapan stadyumlar arasında yerini alıyor. Estadio BBVA. Meksika'da Guadalupe bölgesinde yer alan bu stadyum, Meksika Ligi'nin dev kulüplerinden Monterrey'in karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor. 2 Ağustos 2015 yılında açılış maçının Monterrey ile Benfica arasında oynandığı 53.500 kapasiteli bu stadyum, 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açıyor. BC Place. Kanada'nın Vancouver şehrinde yer alan BC Place, günümüzde Kanada Futbol Ligi takımlarından FC Lions, MLS takımlarından Vancouver Whitecaps takımlarına ev sahipliği yapıyor. 2015 Kadınlar Dünya Kupası'nda da kullanılan BC Place, 54.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası stadyumları arasında yer alıyor. Miami Hard Rock Stadyumu. 16 Ağustos 1987 yılında kurulan Miami Hard Rock Stadyumu'nun ilk adı Joe Robbie Stadyumu'ydu. NFL takımlarından Miami Dolphins'in evi olan 64.767 kapasiteli bu stadyum 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Gillette Stadyumu. Boston şehir merkezinin güneybatısında yer alan Gillette Stadyumu, hem MLS takımlarından New England Revolution'ın hem de NFL takımlarından New England Patriots'ın kullanımında. 23 yıl önce açılan bu stadyum 65.878 kişilik kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası'na açıyor. Lewis Stadyumu. Kaliforniya'da Santa Clara'da yer alan Lewis Stadyumu, NFL takımlarından San Francisco 49ers'ın evi olarak biliniyor. 68.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Lumen Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde Seattle şehrinde yer alan Lumen Field, 2002 yılında açıldı. NFL takımlarından Seattle Seahawks ve MLS takımlarından Seattle Sounders'ın kullanımında olan Lumen Field, aynı zamanda etkinlik merkezi olarak da kullanılıyor. Lumen Field, 69.000 kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası için açıyor. Lincoln Financial Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde Philadelphia şehrinde yer alan bu stadyum, NFL takımlarından Philadelphia Eagles'ın yanı sıra Temple Üniversitesi'nin Temple Owls futbol takımına da ev sahipliği yapıyor. 3 Ağustos 2003 yılında açılışı yapılan bu stadyum, 5 kez NCAA Lacrosse Şampiyonası'nda da kullanıldı. 69.796 kapasitesiyle Lincoln Financial Field, 2026 Dünya Kupası'nda misafirlerini bekliyor. SoFi Stadyumu. Los Angeles'ta yer alan 70.240 kapasiteli SoFi Stadyumu, NFL takımlarından Los Angeles Chargers ve Los Angeles Rams tarafından kullanılıyor. Spor etkinlikleri dışında çeşitli organizasyonlara da ev sahipliği yapan SoFi Stadyumu, 2026 Dünya Kupası'nda kullanılacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Mercedes-Benz Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta şehrinde yer alan bu stadyum, açılır kapanır çatıya sahip teknolojisiyle dikkat çekiyor. NFL takımlarından Atlanta Falcons ve MLS takımlarından Atlanta United'ın karşılaşmalarına ev sahipliği yapan bu stadyum 71.000 kapasitesiyle konuklarını bekliyor. NRG Stadyumu. Houston, Texas'ta yer alan NRG Stadyumu, NFL takımlarından Houston Texans'ın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri basketbol takımının da birçok maçına ev sahipliği yapıyor. 72.200 kapasiteli NRG Stadyumu, 2026 Dünya Kupası için kapılarını açıyor. Arrowhead Stadyumu. Kansas City şehrinde yer alan Arrowhead aslında bir Amerikan futbolu stadyumu. NFL'de yer alan Kansas City Chiefs'ın kullanımında olan bu stadyum çok amaçlı bir stadyum olarak kullanıldığı için 76.414 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'nda da misafirlerini bekliyor. AT&T Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Arlington şehrinde bulunan bu stadyum NFL takımlarından Dallas Cowboys'un evi olarak biliniyor. Amerikan futbolu maçlarının yanı sıra rodeo, motocross ve profesyonel güreş gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapan AT&T Stadyumu 80 bin kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası için hazır. MetLife Stadyumu. New York'ta yer alan MetLife Stadyumu, NFL takımlarından New York Giants ve New York Jets'e ev sahipliği yapmakta. Super Bowl'lara da ev sahipliği yapan MetLife Stadyumu, 82.500 kapasitesiyle hem turnuvada kullanılacak hem de turnuvanın finaline ev sahipliği yapacak. Aztec Stadyumu. Meksika'da yer alan Aztec Stadyumu 87.253 kapasitesiyle turnuvada kullanılacak en yüksek kapasiteli stadyum unvanını elinde bulunduruyor. Birçok finale ev sahipliği yapan bu stadyum farklı etkinliklerde de kullanılıyor. Michael Jackson tam 4 konserini burada gerçekleştirdi. Aztec Stadyumu 2026 Dünya Kupası'nı bekliyor.
3: Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gol. Herkese mutlu bayramlar diler. İyi bayramlar.
4: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Can Genç'le hafta sonu başlıyor.
5: Herkese selamlar, sevgiler. Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gol'de sizlere Dünya Kupası özel içeriğimizi sunmak için hazırlandık. Tabii ki bölüm bölümden oluşacak içeriğimiz. Bütün milli takımların kadrolarına değineceğiz, şanslarına değineceğiz, hedeflerinin ne olması gerektiğine değineceğiz ki ele alacağız. Tabii ki milli takımımızı da ele alacağız ilk bölümde D grubuna gelince. Hatta şöyle söyleyelim, en azından sizler açısından da bir kılavuz olsun. İlk bölümümüz A grubu, B grubu, C grubu, D grubu, E grubu, F grubu ve G grubunu, yani ilk 7 grubu ele alacağımız bir program olacak. Sonraki ikinci bölümümüzde de kalan 5 grubu ele alacağız ve turnuva ağacını hep beraber aslında doldurmuş olacağız. Sizlerin de tabii ki Dünya Kupası Endeksinde yorumları varsa aralarda küçük küçük yorum olarak tabii ki alırım. Ama onun haricinde birazcık daha esasında Dünya Kupası'na doğrudan kanalize olduğumuz bir yayın tasarladım ki A grubuyla başlamak istiyorum. Ev sahiplerinden Meksika yer alıyor A grubunda. Güney Afrika var, Güney Kore var ve aynı zamanda Çekya var. Esasında grubun dinamiklerine bakıldığı zaman şansların çok çok eşit gibi görülen bir grup. Yani en azından burada 3 takım çok çok sivriliyor. Meksika ev sahibi avantajıyla beraber, Güney Kore ve Çekya yani kadro organizasyonları olarak 3 takımın da zirvede favorisi olmayan bir grup. Yani tabii ki buradaki bütün olası eşleşmeleri ben akıllı ekranda, akıllı bir sistemde doldurdum. Maç skorlarıyla beraber bütün çizelgeyi, bütün turnuva ağacını sizler adına doldurdum. Tabii ki bunlar benim görüşlerim ama birçok kişinin de görüşleri çok çok kıymetlidir. Bütün hepsini tabii ki duyacaksınız. İlk etapta tabii ki ev sahibi olmasından da mütevellit, yani 3 ev sahibinden bir tanesi olmasından da mütevellit dememiz gerekir. Meksika'yı konuşmak istiyorum ki Meksika her zaman Dünya Kupalarında heyecan yaratan ülkelerden bir tanesidir ki bu Dünya Kupası'nda da Ochoa'yı görebileceğiz. Yani Ochoa da gerçekten Meksika adına çok çok ikonik kalecilerden bir tanesidir. Yıllardır Ochoa'yı izliyoruz Dünya Kupası sahnesinde ki Meksika'nın yani şöyle bir geleneği var, en azından 94'ten 2018'e kadar her zaman son 16'ya kalmaya başardı. Yani 86 Dünya Kupası'nda çeyrek finali var Meksika'nın ki yani şöyle bakılınca tarihine en büyük başarısı Meksika'nın çeyrek final oynamak bu arenada. Ancak son yıllarda, yani 94 hatta modern çağ ile beraber son 16 takımı, yani gruplardan çıkıyor ama sonrasında daha güçlü bir ekibe elendiği bir senaryoyu görmek mümkün. Yani 94 Amerika'da da, 98 Fransa'da da, 2002 Güney Kore Japonya'nın ev sahipliği olan turnuvada da, 2006 Almanya'da, 2010'da Güney Afrika'da, 2014'te Brezilya'da, 2018'de Rusya'da turnuvalarda son 16 elendi. Ki kışın oynanan Dünya Kupası'nda, yani 2022 Katar'da grup aşamasına veda etmişti Meksika. Yani doğrusunu söylemek gerekirse ben Meksika'yı hem ev sahibi avantajıyla da beraber bu turnuvada bir tık daha şanslı görüyorum ki turnuva ağacını doldururken esasında bahsedeceğiz. Meksika'nın kadrosuna baktığımız zaman tabii ki hücum hattında Raul Jimenez çok çok dikkat çekiyor. Yani bu takımın lider oyuncularından bir tanesi. Her ne kadar Fenerbahçe'de çok çok iyi bir sezon geçirmese de Edson Álvarez de milli takım performansıyla her zaman dikkat çeken isimlerden bir tanesi. Tabii ki Diego Lainez gibi, aynı zamanda Santiago Jimenez gibi bir hücumcu da takımda çok çok değerli. Muhtemelen kaleyi Ochoa korumayacaktır. Malagun'u bekliyorum kalede olmasını. Ama takım özellikle hem ev sahibi olmasından hem kendi yarım, yani şöyle anlatayım, Dünya Kupası'na ev sahibi olması ve kendi saat diliminde oynamasından dolayı da ciddi bir avantaja sahip olduğunu düşünüyorum. Grup olarak da eğer tabii ki, yani şöyle eşleşmelere bakılınca birbirine denk takımlar ve yani fikstür olarak da küçük de olsa bir avantajı var Meksika'nın. Çünkü şöyle söyleyelim, yani Meksika, şöyle bakıyorum, ilk maçta birazcık daha özgüven toplayabileceği bir maçla başlayacak. Yani Güney Afrika bu grubun zayıf halkası gibi gözüküyor ki biraz sonra biraz daha Güney Afrika'yı konuşuruz ama Meksika'nın Güney Afrika'ya karşı kazanarak esasında pozitif başlayacağını, ki yeni formattan dolayı en iyi üçüncülerin de net bir şekilde bir üst sıra çıkacağı bu formatta esasında Meksika'nın kesinlikle gruptan çıkacağını düşünüyorum. Güney Afrika'yı biraz da konuşmak istiyorum Meksika'nın yanında tabii ki. Yani sonuçta ilk maçta beraber oynayacaklar ki Güney Afrika'nın böyle bir sürpriz yapmasını beklemiyorum. Evet, 2010'da ev sahibi olarak katılmayı başarmışlardı. Grup aşamasında elenmişlerdi. Hatta Shabalala turnuvaya damgasını vurmuştu. Hem ikonik saç stiliyle hem de oynadığı futbolla, ama yani onlar da en azından ev sahibi olduğu turnuvada bir galibiyet elde etmeyi başarmışlardı. Ama sonra 2014, 2018 ve 2022 Dünya Kupalarında yer almadılar. Bu Dünya Kupasında varlar ama çok da başarılı olacaklarını düşünmüyorum. Hatta biraz sonra da zaten A grubunun nasıl yani nasıl bir şekilde puanlandırdığımda zaten duyacaksınız ama yani Meksika'yı çok çok daha önde görüyorum Güney Afrika'ya göre. Güney Afrika'nın evet turnuvaya bir lezzet katabilir. Turnuvada tribünlerde özellikle hani güzel görüntülerle, güzel auralarla bizleri mutlu edebileceği bir sahneye imza atabileceğini düşünüyorum. Ama futbol anlamında bence bu grubun zayıf halkası olarak nitelendirebilirim. Güney Kore enteresan bir takım. Yani Güney Kore, yani şöyle söyleyeyim, Dünya Kupalarına katılma geleneği olan, 1986 Dünya Kupası'ndan 2026 Dünya Kupası'na kadar her turnuvaya katılan, ki milli takımımızda da 2002 Dünya Kupası'nda üçüncülük maçı oynamayı başaran, onların da en büyük en başarılı olduğu turnuva 2002 Dünya Kupası. Onun haricinde iki kere de son 16 turunda çıkma başarısı gösteren bir milli takım. Yani Güney Kore takımına bakılacak olursa tabii ki değerli isimler var Güney Kore'de. Yani özellikle Heung Min Son yani çok çok değerli bir isim Güney Kore adına. Yani sonuç olarak en önemli isim Heung Min Son, ki yani en son tabii ki biz onu Tottenham'dan hatırlıyoruz ama LAFC'de, Amerika Ligi'nde de gayet iyi performanslar sergiliyor. Tabii Wolverhampton'dan Hwang Ki-chan'ın da aynı zamanda Paris Saint-Germain'den Lee Kang-in gibi çok çok iyi hücumculara sahip Güney Kore. Savunmada Kim Min-jae'yi tabii ki konuşmadan edemeyiz. Onun haricinde yani şöyle bakılınca bu gruptan çıkmaya aday, gerçekten kaliteli isimleri barındıran kadrosunda bir takım görüyoruz Güney Kore'de. Ve son olarak Çekya'yı da tabii ki konuşmak isteriz ki Çekya bizim de milli takımımızda birçok aşamada karşı karşıya gelmiş bir takım olarak dikkat çekiyor. Ki Çekya'da düzenli Dünya Kupası oynayan takımlardan bir tanesi değil. Yani 2006 Dünya Kupası'nda yer aldı, 90'da yer aldı, 82'de yer aldı ama onun haricinde çok çok eskilerde daha fazla yer alan bir milli milli takım. Yani grup aşaması haricinde bir kere, hatta düzeltiyorum, 1938 ile beraber iki kere çeyrek finali var. Bir de 1934'te tabii ki o dönem Çekya ismiyle değil, Yugoslavya olsa gerek ismiyle. Kontrol ediyorum önündeki akıllı ekrandan. Evet, Yugoslavya ismiyle de Çekoslovakya olarak da zaten ondan önce, ama Yugoslavya olarak da final oynama başarısı göstermişti. Ama kendi, yani Çekya olarak ele alacak olursak, şu ana kadar sadece 2006 Dünya Kupası'nda grup aşamasında mücadele etmiş bir takım. Buna rağmen gerçekten çok tehlikeli bir takım olduklarını düşünüyorum ki, yani gerçekten şöyle bakılınca kadro kalitelileri de belki çok çok böyle alacalı büyük bir yıldız olmasa da kolektif oyun oynayan, gerçekten birbirini tamamlayan oyunculardan kurulu bir milli takım görüyoruz Çekya'da. Ki mesela Çufal ve Suçek ikilisi özellikle West Ham'da oynadıkları dönemde zaten Çekya'nın önemli isimler olarak dikkat çekiyorlardı. Çufal şu anda Hoffenheim'da görev yapıyor. Bunu da söyleyelim. Tabii ki birçok kritik isim, birçok değerli futbolcu var. Hložek var, Chori var ki Chori fizikli bir santrafor. Slavia Prag izleyicileri, Slavia Prag maçı izleyenler hatırlayacaklardır. Onun dışında şöyle bakıyorum. Matej Vidra var, Patrick Schick var ki ülkemizde de birçok takımın transfer radarında birisi. Yani hücum hattında da böyle önemli oyuncular ve çok koşan, çok esasla kolektif oynamaya açık bir takım. Yani bu grubun da şöyle bir puanlamasını yapacak olursam da 6 tane maça da skorlar verdim. Tabii ki bütün dinleyicilerimizin yorumları da bu konuda çok çok önemli, ama 6 maçı şu şekilde skorladım. Meksika Güney Afrika ile açılış maçında 2-0 Meksika kazanır dedim. Güney Kore Çekya maçında Çekya 2-1 kazanır olarak, yani ilk maçları bu şekilde noktaladım. Çekya Güney Afrika karşısında 2-1 kazanır dedim. Meksika Güney Kore karşısında 1-1 berabere kalır. Çekya Meksika maçı 1-1 biter. Güney Afrika Güney Kore maçında da 1-0 Güney Kore kazanır dedim. Ve bu sonuçlarla beraber Çekya 7 puanla grup lideri, 5 puanla ev sahibi Meksika ikinci, Güney Kore'yi 4 puanlı üçüncü, ki en iyi üçüncülerden bir tanesi olarak yaptım. Ve Güney Afrika'nın da elendiğine işaret ettim. Çok kısa bir reklama gidiyorum. Çok kısa bir araya gidiyorum. Aranın ardından hemen B grubuyla devam edeceğiz. Evet, B grubuyla da devam ediyoruz. B grubunda da oldukça kaliteli ekipler var. B grubunda özellikle şunu da söylemem gerekiyor. Ev sahiplerinden Kanada var bir kere. Kanada'da yani gerçekten bu turnuvada ileriye gidebilecek takımlardan bir tanesi olarak gözüküyor. Bosna Hersek yer alıyor. Evet, bir tık daha zayıf Katar var. Ve İsviçre var ki İsviçre bu turnuvaya iyi geliyor. İyi gelen takımlardan bir tanesi. Bütün hepsini değerlendireceğiz. Tabii ki B grubunun Kanada'yla başlamak istiyorum ki Kanada'nın Dünya Kupası tarihine değinecek olursak da 2022 Dünya Kupası ve 1986 Dünya Kupası'nda mücadele etmişti Kanada. Bir tık daha aslında zayıf kadrolar vardı şu ana kadar, ama belki de Dünya Kupası tarihinde Kanada'nın en iyi kadrosuyla geldiğini de söyleyelim. Bu organizasyona özellikle Jonathan David gibi bir liderle bakalım nelere imza atacaklar ki çok atletik bir takım olduğunu da söyleyelim Kanada'nın. Gerçekten son yıllarda futbola yatırım da var Kanada'da. Ev sahibi olmasından ve taraftarının önünde oynayacak olmasından da kaynaklı olarak, ki sporu çok seven bir ülke olduğunu da biliyoruz Kanada'nın. O yüzden de gerçekten bu turnuvada iddialı takımlardan bir tanesi. Bosna Hersek tabii bizleri çok çok ilgilendiren takımlardan bir tanesi ki özellikle Fenerbahçe'yi destekleyen taraftarlar şu anda belki akıllarına Edin Džeko'yu getirmişlerdir. Edin Džeko da yer alacak turnuvada. Edin Džeko da hakikaten çok özel liderlerden bir tanesi. Bu aşamaya gelinmesinde, Dünya Kupası hakkı kazanılmasında da çok önemli pay sahiplerinden bir tanesi olarak dikkat çekiyor ki bütün puanlamaları yapacağız. B grubunda Bosna Hersek'in de tabii ki tahminlerini sizlere aktaracağım. Katar ev sahibi olduktan sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılıyor. Ev sahibi kontenjanı olmadan Dünya Kupası'na katılıyor. Yani son Dünya Kupası'nda Kasım ayında oynanan Dünya Kupası'nda çok da başarılı olamamışlardı ilk deneyimlerinde. En azından golle tanışmışlardı, onu söyleyelim. Yani sonuç olarak çok net bir futbol ülkesi olduğunu söylememiz pek de mümkün değil. Akram Afif dikkat çekiyor Katar adına. Yani Al Sadd'da forma giyen oyuncu Akram Afif, ki konsol oyunu oynayan birçok belki dinleyicimiz vardır. Dinleyicilerimiz de belki daha aşinadır ama Akram Afif hakikaten ikonik isimlerden bir tanesi. Onun dışında kadro biraz zayıf. Yani bu turnuvada da çok büyük bir başarı beklemiyorum Katar tarafından. Onu da söylemiş olayım. Katar'ı bu arada Lopetegui çalıştırıyor ki yani Avrupa futbolunda gerçekten başarılı olmuş bir teknik adamdan bahsedebiliriz. Lopetegui, İspanyol teknik adam, Katar'ın başında. Ama çok büyük bir etki yaratabilir mi o kadroyla? Ben de bu soru işareti. İsviçre'ye geçeceğim ki İsviçre bu grupta benim böyle en öne çıkardığım takımlardan bir tanesi. Yani sonuç olarak kadro kalitesiyle beraber bence grup liderliği için en net adaylardan bir tanesi. Yani Brelem Bolo'dan bahsedebiliriz. Ren forması giyen. Nottingham Forest'tan Dan Endoy oynuyor. Orta sahada Granit Xhaka var. Sunderland forması giyen. Zakaria'yı görüyoruz Monaco'dan. Yaşari Milan forması giyiyor. Yani birçok isim var. Akanji var Inter'den, Elvedi Gladbach'tan, Ricardo Rodriguez'i Betis'ten, kalede Kobel var zaten. Yani kadro olarak bu grubun bence favorisi İsviçre, ki biraz sonra da zaten puanlarında yaparız. Bu grubun puanlarında da yer veririz, onu da söyleyelim. Şöyle önümdeki notları birazcık daha inceliyorum ve evet, eriştim şu anda. Yani bu grupta 6 tane tabii ki her grupta olduğu gibi maç oynanacak. B grubunda tabii ki açılış maçını, B grubunun açılış maçını Kanada oynayacak Bosna Hersek'le, ki ben de buna göre aslında bütün skorları doldurdum ve bir puan tablosu önüme çıkıyor. Kanada Bosna Hersek'le 2-2 berabere kalır dedim. Katar İsviçre maçında İsviçre'nin 4-1 kazanacağını öngördüm. İsviçre Bosna Hersek maçında İsviçre 2-1 kazanacağını, Kanada'nın Katar karşısında 2-0 kazanacağını, İsviçre Kanada maçının 1-1 berabere biteceğini ve Bosna Hersek Katar maçının da Bosna Hersek'in 2-1 kazanacağı gibi bir senaryo ortaya çıkıyor. Ve B grubundaki tabloda da İsviçre ve Kanada'nın 1-2. Sıraları alması, yani İsviçre'nin 7 puanla lider, 5 puanla Kanada'nın ikinci, Bosna'nın 4 puanla en iyi üçüncüler arasına girmesini bekliyorum. Katar'ın da bu Dünya Kupası'nda 2 gol daha bulacağını öngörüyorum. Onu söyleyeyim, Katar'ın da 2 gol bulacağını, geçen Dünya Kupası'nda 1 gol bulmuştu, bu sefer de puanla tanışacağını düşünmüyorum Katar'ın. Tabii ki birçok şeyi konuşabiliriz, birçok tahmini konuşabiliriz, bunun üzerine de birçok detaya da değinebiliriz ama genel olarak, genel hatlarıyla bu şekilde değerlendiriyorum ve C grubuna geçiş yapmak istiyorum. C grubunda tabii ki Brezilya'nın grubu. Brezilya çok çok büyük favori. İlk etapta biraz Carlo Ancelotti'nin Brezilyası'nda konuşmak istiyorum ki Dünya Kupası tarihinin zaten açık ara en başarılı takımından bahsediyoruz. Yani çok çok ikon bir takımdır. Dünya Kupası denince akılları her zaman o yeşil sarı olan o Brezilya bayrağı, o karnaval havası, o samba her zaman gelir. Ki son dönemde açıkçası çok net bir başarı yok. Yani 2002'den sonra tabii 2014'te ev sahibi olan turnuvada üçüncülük maçı oynadı Brezilya ama onun haricinde çeyrek final aşamasının ötesine geçemedi. Yani 2006 Almanya'da, 2010 Güney Afrika'da, 2018 Rusya'da ve 2022 Katar'da da çeyrek final aşamasını geçemeyen bir Brezilya olduğunu söyleyelim. Bu grupta tabii yani Brezilya yine de çok çok büyük favori olarak görüyorum. Yani Neymar seçilecek mi seçilmeyecek mi çok fazla tartışma konusuydu. Hatta Brezilya Futbol Federasyonu'nun bir uygulaması sonucunda Carlo Ancelotti mikrofon başına geçip orada çok ikonik bir milli takım kadrosunu okuduğu bir seans var. Oyuncular ve bunun takip eden birçok kişi çok büyük bir salonda gerçekten çok enteresan bir atmosferde takip etmişti ki bizler de sosyal medyalardan takip etme şansına erişmiştik. Onu söyleyelim. Açıkçası gerçekten Neymar'ın seçildiği haberi geldiği anda salon yıkıldı. Bütün Brezilya'da karnaval havası olmuştu. Çünkü bu neden önemli? Yani Neymar nasıl seçilmez ki gibi soranlar da tabii ki olacaktır. Hatta duyar gibiyim bunu söyleyenleri. Son Dünya Kupası Neymar'dan önceki kadroya Neymar alınmamıştı. Hatta bayağı da konuşulmuştu. Yani Neymar artık olmayacak mı? Neymar'la Ancelotti'nin arasında problemler mi var? Vesaire vesaire diye. Ama nihai kararda Neymar'ın da Dünya Kupası kadrosunda olduğunu söyleyelim ki yani tabii ki ülkemizden Alisson'un da Ederson'un da kadroda olduğunu söyleyelim. Fenerbahçe forması giyen son kadroya seçilen Gabriel Sara Dünya Kupası kadrosuna alınmadı ama en azından Dünya Kupası kadrosundan önce milli takıma gitmesiyle de gerçekten bizi gururlandırmıştı Gabriel Sara. Tabii Brezilya kadrosu çok çok kuvvetli bir kadro ama yine de bence en büyük 3-4 favoriden bir tanesi değil Brezilya. En azından bu turnuvada yani tabii ki çok kaliteli bir kadro. Bakıyoruz Martinelli'si, Neymar'ı, Rafinha'sı, Vinicius'u hücum hattı çok iyi. Kaleye baktığınız zaman Alisson, Ederson gibi iki tane çok üst düzey kaleci var ki Ederson Fenerbahçe performansıyla çok çok tartışıldı ama muhtemelen milli takımda daha iyi olur diye düşünüyorum, en azından onu söyleyeyim. Savunmada Bremer var, Gabriel Magalhães var, Marquinhos var. Yani gerçekten çok çok değerli savunma tandemini oluşturacak oyunculara sahipler ki ya bu sezonun en iyi stoperi kim derseniz belki dünya futbolunda Gabriel diyen birçok kişili olacaktır. Orta alanda çok formda bir Casemiro var. Belki yaşı artık biraz daha geçmiş olabilir ama United'da ayakta kaldığı, United'da iyi bir sezon geçirdiğini söyleyebilirim. Bruno Guimaraes hakeza Newcastle'da forma giyiyor. Takım kötüydü ama Guimaraes bence iyi sezon geçirdi. Onun haricinde tabii ki Paqueta var. Flamengo forması giyiyor şu anda. En son West Ham'da oynuyordu Paqueta. Yani Brezilya'nın da turnuvada renk katacağı çok açık. Fas'a geçeceğim ki Fas yani son Dünya Kupası'nda bizleri bayağı şaşırttı ve yarı final oynadı. Yani Fas'ın o aşamaya gelmesi, en başarılı Afrikalı takımlardan bir tanesi olması, Afrika kontenjanından katılan takımlardan bir tanesi olması asla sürpriz de değildi. Çünkü çok büyük bir yatırım da vardı ve yani çok büyük bir yatırımdan ziyade futbola çok büyük bir ilgi vardı Fas'ta. Yani bunun meyvesini de yavaş yavaş almaya başladılar. Kadro gayet iyi. Yani Ashraf Hakimi önderliğinde hakikaten grup liderliğini zorlayabilecek kadar bir takım olduğunu düşünüyorum ki fikstürden sonra zaten neden bu şekilde değerlendirdiğimi anlayabilirsiniz. Fas da gerçekten kıymetli takımlardan bir tanesi. C grubunda Haiti var. Haiti de ilk kez Dünya Kupası'na katılıyor. Yani Dünya Kupası'na katılan

0: böyle çok böyle nasıl diyeyim size, unique diyeceğim ama eşsiz diye çevirelim bunu daha çok Türkçesi. Eşsiz takımlardan bir tanesi.
1: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
2: Reklam.
3: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
6: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
7: Finansal özgürlük budur işte.
5: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: Reklam bitti.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
2: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
3: Yani açıkçası merak konusu, lezzet katarlar mı? Belki tribünlerde bir lezzet katabilirler ama futbola dair ben çok büyük bir etki yaratabileceklerini düşünmüyorum. Özellikle bu dişli grupta tabii ki göreceğiz Haiti'nin de performansını. Şöyle bakılınca İskoçya'ya da geçmek istiyorum, grubun bir diğer takımı. İskoçya'da yani birçok kez grup aşamasında yer aldı Dünya Kupası'nda. 54, 58, 74, 78, 82, 86, 90 ve 98 yıllarında ancak grup aşamasını geçebilen bir takım olmadılar şu ana kadar. Onu da söyleyelim. İskoçya takımında tabii ki Ryan Christie, Bournemouth forması giyen oyuncu iyi bir sezon geçirdi. Hiki hakeza Brentford'da iyi bir sezon geçirdi. Scott McKenna olsun, Kieran Tierney belki biraz düşüştü ama Andy Robertson'la beraber sol kulvarda gerçekten takımda etki yaratabilecek isimlerden. Ki bu grubunda esasında puanlamasına geçmek istiyorum. Birazdan da tabii ki milli takımımızın yer aldığı D grubunu konuşacağım ama bu grupta da ilk maçın esasında bir final maçıyla başlayacağını söyleyebilirim. Yani takımların biraz daha temkinli olabileceği bir tablo olabilir. Brezilya-Fas karşılaşmasının ben 1-1 sonuçlanacağını düşünüyorum. Yani Dünya Kupası tabii ki sürprizlere açıktır. Brezilya her zaman tabii ki Fas'tan daha iyi bir takımdır. Ama ilk maç olmasından da dolayı turnuvanın birçok sürprize de açık olmasını da biliyoruz. Grup aşamasında özellikle bazı yüksek mertebeli takımlar birazcık daha ikinci viteste başlarlar. Yani ben Brezilya'yı açıkçası ilk maçta kazanacağını düşünmüyorum. Fas'la bir berabere kalır diye yorumladım. İskoçya'nın Haiti karşısında 2-0 kazanacağını düşünüyorum. İskoçya-Fas maçında Fas'ın 1-0 kazanacağını, Brezilya'nın da Haiti karşısında 4 golle şov yapacağını düşünüyorum. Sonrasında İskoçya-Brezilya maçında Brezilya'nın 2-1 kazanacağını, Fas'ın da son maçı Haiti ile oynamasından da kaynaklı olarak birazcık averaj kasarak böyle 5-0 kazanacağını yazdım önümdeki akıllı simülasyona. Ve bu simülasyonun ışığında ikili, yani daha doğrusu genel averajla Fas'ın Brezilya'nın önünde grubu birinci bitirmesini bekliyorum. İki takım da 7'şer puan toplamasını, İskoçya'nın 3. sırada 3 puanlı olmasını ve son sırada da Haiti'yi bekliyorum turnuvaya katılacaklar zaten ama gol bulmalarını dahi beklemiyorum. Gol bulurlarsa tabii ki benim adıma sürpriz olur ama çok da büyük başarı olur. Zaten Haiti'nin katılması demek zaten Haiti adına çok büyük bir başarıdır diyebiliriz ki milli takımımızın grubuna geçeceğim. Öncelikle her şeyden önce milli takımımıza başarılar dileyelim. Yani hepimiz çok çok heyecanlıyız. Özellikle yani milli takımımızın şu anki jenerasyonu beni, bütün taraftarlarımızı çok çok heyecanlandırıyor. Hatta ve hatta yani neden bir final olmasın bile dedirtiyor bizlere. Onu da söyleyelim. Yani milli takımımızda tabii ki yani 2002 yılında yarı final oynama heyecanı yaşadık. Onun dışında 1954'te katılmıştık Dünya Kupası'na. Şimdi 2026'da katılacağız. Yani önümüzde Dünya Kupası ve grupta da iki favoriden bir tanesi olarak gözüküyoruz. Amerika tabii ki ev sahibi avantajı olmasa idi belki Türkiye en büyük favori olarak gösterilecekti en azından grup aşamasında. Yani şöyle takımların geneline baktığımız zaman doğrusunu söylemek gerekirse bence en iyi 10-12 takımdan bir tanesi olduğumuzu düşünüyorum. Bunu son derece objektif söylediğimde söyleyeyim. Yani tabii ki milli takımımızın çok başarılı olmasını isterim. Her şeyden çok isterim belki de ama yani en iyi 10-12 takımın içinde olduğumuzu söyleyeyim. Yani bunu bu konuda mütevazı olmayacağım. Hani birazcık daha hedef düşürelim, işte çocuklar başardığı zaman daha iyi bir şey, daha başarılı olarak yorumlarız gibi değil. Biz zaten iyi bir takımız abi. Biz turnuvada acaba ne yapacağız onu merak ediyorum ben ki bunu göreceğiz. Yani Kaptan Hakan Çağlanoğlu'nun performansı çok bağlayıcı. Tabii ki Arda'dır, Kenan'dır, savunmada Abdülkerim'dir, kalede Uğurcan'dır. Bunlar hepsi çok çok değerli isimler ki yani saymadığım birçok isim var. Ama milli takımımızın bu turnuvaya böyle iz bırakacak, hatta yabancı tabir kullanmakta burada sakınca görmüyorum, Dark Horse derler yani plase takım diye çevirelim. Birçok zaten futbol otoritesi de uluslararası futbol otoriteleri de bu şekilde değerlendiriyor Türkiye milli takımını. Çok genç bir kadro ki bu kadro, bu nüve, bu çekirdek ilerilerde de bizi ileriki turnuvalarda daha da büyük başarılara götürebilir. Şunu da söyleyelim, yani Türkiye eğer grubu lider bitirirse son 16'da daha rahat bir takımla eşleşecek gibi gözüküyor eğer olası senaryolar gerçekleşirse ve çeyrek finalde de İspanya'yla karşılaşacak gibi gözüküyor. İkinci bitirirse Arjantin'le son 16'da karşılaşıp ondan sonra bir tık daha rahat, daha yani babalarla eşleşmediğimiz denklem olacak. O yüzden 1-2 arasında yani aslında İnsanlar hepimiz bir simülasyonda ya da kafamızda bir şeyler düşünüyoruz. Hani İspanya şu anda açık ara Fransa ile beraber çok büyük favori. Acaba İspanya'nın olmadığı yoldan ikinci bitirsek daha büyük avantaj mı bizim adımıza diye herkes de bence kafasının bir yerinde bunu düşünüyordur diyeyim milli takımımız hakkında. Ki tabii ki Amerika ile konuşmaya devam edeceğim. Ev sahibi Amerika. Amerika kadrosu da çok çok iyi bir kadroyla geliyor Amerika. Yani Dünya Kupalarında da artık oynama geleneği çok net bir şekilde var. Yani son yıllarda özellikle 1990'dan 2026'ya kadar sadece bir kere katılmadı Amerika Dünya Kupası'na. Onun haricinde tabii ki son 16 var. Çeyrek final başarısı var şu ana kadar. Yani aslında oralarda düzenli olarak oynayan bir takım Amerika. Ve bu kadrosu da bence çok çok iyi bir kadro. Yani asla böyle Amerika'da futbol yok, işte Amerika'da birçok sıkıntı var gibi yorumlayacağımız bir dilim değil. Amerika'da hakikaten şu anda enteresan oyuncular var ki tıpkı Kanada için söylediğim gibi çok atlet takım. Giovanni Reyna orta sahada, Mönchengladbach forması giyen oyuncu. McKennie hakeza orta sahada çok kıymetli isim. Pepe'yi bakıyoruz, PSV ile çok iyi bir sezon geçiriyor. Haricinde Pulisic olsun, Balogun olsun, Timothy Weah olsun, bunlar çok değerli isimler. Hani belki savunma birazcık sıkıntılı ki Amerika maçlarında bence bol gol izleyebiliriz. Ev sahibi biraz tabii ki Amerika deyince akıllara eğlence, entertainment gelir. Bunlardan da kaynaklı olarak biraz daha açık oynayan bir milli takım görürüz. Pochettino'nun ekibini bu şekilde değerlendirebilirim Amerika'yı. Paraguay'a geçeceğim ki Paraguay'da Dünya Kupalarında her zaman renk katmış ekiplerdendir ki 86, 98 ve 2002'de son 16 oynama başarısı gösterdi. 2010'da çeyrek final oynadı Paraguay. Ama 2014, 2018 ve 2022'de Dünya Kupası'na katılamamıştı. Onlar da esasında en iyi kadrosuyla, en iyi dönemiyle gelmiyor. Yani Miguel Almiron tabii ki Newcastle'lı Almiron dikkat çekici isimlerden. Hatta Samudio ülkemizden de tanıyacak olanlar vardır. Anadolu takımlarında çok çok forma giymişti Samudio. Kendisi de kadroda yer alacak gibi gözüküyor. Şu andaki önümdeki akıllı ekranda bu şekilde yorumlayabilirim. Paraguay'da bu şekilde konuştuk. Avustralya'ya geçeceğim. Avustralya'da düzenli olarak Dünya Kupalarına katılan en büyük başarısına son 16 olan bir takım. Ki yani Avustralya'nın da işte Mark Viduka'lı, Harry Kewell'lı kadrosuyla gelmediği çok açık. Aaron Moy Celtic'te oynuyor ki çok beğendiğim bir oyuncudur ama artık 35 yaşında. Yani orada da yani mutlaka bence futbol adına bazı şeylerin değişmesi gerekiyor. En iyi döneminde değiller ki Aziz Beyiç de kadroda bu arada, onu da söyleyelim. Aynı zamanda Avustralya vatandaşı olan, ülkemizde de birçok sefer forma giyen bir isimdi Aziz Beyiç. Birçok takımda forma giydi. Kaleci Matthew Ryan'ın iyi bir kaleci olduğunu söyleyebilirim. Yani iyi bir kalecileri var ama onun haricinde Avustralya takımının çok da öne çıkan, çok da böyle iyi bir takım olduğunu söylemek mümkün değil. Tabii ki grubumuzun puanlarına geçeceğim. Buradaki simülasyonda ben de bir şeyler hazırladım ki sıra sıra artık okuyayım. Amerika-Paraguay maçının 2-1 sonuçlanacağını düşünüyorum. Avustralya-Türkiye maçının ilk maçta Vancouver'da 2-0 kazanacağımızı düşünüyorum. Yani ilk maçlar sonunda grup lideri olacağımızı. İkinci maçlar sonunda da şu şekilde bir tablo var. Amerika'nın Avustralya karşısında 3-1 kazanacağı, Türkiye'nin de Paraguay karşısında 2-1 kazanacağı bir tablo öngörüyorum. Son maçta tabii Paraguay maçı San Francisco'da, Amerika maçı Los Angeles'ta. Los Angeles'taki maçta şöyle 2-2 bol gollü bir maç bekliyorum. Paraguay Avustralya'nın da 1-1 berabere kalacağını düşünüyorum ve burada da aslında aynı averaj olmasına rağmen gol fazlasıyla Amerika'yı grup lideri yaptım. Biz ikinci olarak bu şekilde, yani simülasyonu doldurduğumda bu şekilde çıktı. Ama ikinci olmak bence lider olmaktan belki de daha iyi olabilir. Yani Arjantin bizim daha rahat eleyebileceğimiz bir takım bence İspanya'ya göre. O yüzden belki de avantajlıdır. İki takımı da 7 puanda belirttim. Paraguay ve Avustralya'nın da turnuvaya veda edeceğini düşündüm. İkisinde birer puan alarak. Çünkü en iyi 12 tane üçüncüden 8 tanesinin çıktığını söyleyelim. C grubunda noktaladık. Ve sırada E grubu. E grubuna geçiyoruz. E grubunda da tabii ki favorilerden gösterilen, tabii Brezilya gibi birazcık da konumladığım, yani en büyük favorilerden değil ama Almanya her zaman turnuvalarda iz bırakmış, damga vurmuş takımlardan bir tanesidir. Almanya milli takımının da zaten başarıları ortadadır. Dünya Kupası'nda 4 kez şampiyon olma başarısı gösteren, yani Brezilya'dan sonra en başarılı takımlar arasında kendine yer bulan bir ekip ki son olarak zaten Brezilya'da düzenlenen 2014'teki Dünya Kupası'na şampiyon olmuşlardı. Sonrasında bir başarısızlık dönemine girdi Almanya milli takımı. Yani 2018 ve 2022 Dünya Kupalarında grup aşamasında veda ederek hepimizi esasına şaşırttı. Almanya demek her zaman başarı demek normal şartlarda ama bu kadar tarihinde başarılara imza atan Almanya'nın doğrusunu söylemek gerekirse grup aşamasında son iki turnuvaya veda etmesi beni de bayağı şaşırtmıştı, onu da söylemiş olayım. Önümdeki şu andaki akıllı ekrana da bakıyorum, Almanya kadrosuyla alakalı tabii birkaç tane de yorum yapmak isterim. Yani özellikle bir kere tabii hani Almanya milli takıma seçilmesiyle Leroy Sané'yi de bir vurgulayalım. Leroy Sané de hakikaten turnuvada muhtemelen ilk 11'de olmayacaktır ama kulübeden çok artı sağlayabilecek bir isim olarak dikkat çekiyor. Musiala bu sezon belki bir tık sakatlıkların etkisiyle düştü ama her zaman çok kaliteli bir isimdir. Kimmich orta sahada liderliğiyle çok kıymetli ki Manuel Neuer de milli takıma geri döndü. Milli takımdan emekliliğini açıklamıştı ama milli takıma geri dönerek esasında bu Dünya Kupası'nda yer alacağı haberini aldık ki muhtemelen zaten kaleyi Manuel Neuer koruyacaktır. Yani savunmanın beklerinde Raum, merkezde Rüdiger'i, Tah'ı göreceğiz. Sağ bekte esasında Kimi'yi mi görürüz yoksa farklı bir alternatif mi yaratır Almanya, onu göreceğiz. Yani orta alana bakıldığı zaman Pavlović Kimi ikilisi, Bayern Münih'in zaten orta sahası ki Angelo Stiller de çok beğendiğim bir isim. Mutlaka bence Dünya Kupası kadrosunda zaman zaman izleyeceğimiz bir isim olur. Wirt çok tartışıldı Liverpool'da ama o da hücum hattına destekte dikkat çeken isimlerden birisi olabilir Havertz'le beraber. Yani böyle 4-2-3-1 şeklinde dizilecek bir Almanya bekliyorum. Nagelsmann yönetimindeki grubunda en net favorisi. Curaçao'yu konuşacağız. Curaçao da yani ilginç bir milli takım. Şu ana kadar Haiti için böyle şeyler söyledim ama Curaçao kadrosunu bir tık daha fazla iddialı buluyorum Haiti'ye göre. Yani Curaçao en küçük takım yüz ölçümü olarak ve yani orada Dick Advocaat'ın başardıkları çok acayip ki Dick Advocaat sağlık sebepleri dolayısıyla çalıştırmayacaktı milli takımı Dünya Kupası'nda. Ondan önce bir ayrılığını istemişti ancak vekaleten gelen hoca iki maçlık dilimde bir türlü o kimyayı yakalamayınca Dick Advocaat'ın da sağlık durumu iyiye gidince Advocaat'ı da Dünya Kupası'na Curaçao'nun başında göreceğiz. Curaçao da ya tabii ki çok çok yıldız isimler yok ama biraz daha tabii ki kültürel olarak da Hollanda menşeli oyuncular var ki yani milli takımdaki birçok isim Hollanda liglerinde forma giyiyor ki Bakunya kardeşler var. Juninho ve Leandro ki Leandro Iğdır FK'da oynuyor. Onu söyleyelim. Onun haricinde Bazur var Konya Spor'dan. Brenet var Kayseri'den. Ligimizden de tanıdığımız birçok isim var ki Obispo var ki savunmanın merkezinde en önemli isimlerden bir tanesi olarak dikkat çekiyor. Curaçao da. Onun dışında bu grupta şöyle bakıyorum Fildi Sahili var. Fildi Sahili de yani turnuvalara her zaman renk katmış bir ekiptir. Yani grup aşamasını şu ana kadar geçemedi Fildiz Sahili ki sanki benim aklımda böyle bir son 16 ya da bir çeyrek yaptılar gibi kalmıştı ama yapmamışlar. Yani çok çok değerli isimler çıkardı şu ana kadar Fildiz Sahili. Yani en iyi kadroyla mı geliyor Fildiz Sahili? Hayır ama gruptan çıkar mı? Bence çıkmaya aday. Fena isimler yok. Yani Nicolas Pepe olsun, Amad Diallo olsun, Yann Diomande olsun ki Leipzig'te şu anda bütün büyük takımların radarına girmiş vaziyette. Onun haricinde Frank Kessi, Ulay milli takım kadrosunu söyleyelim. Trabzonspor'dan Wilfred Singo'nun da milli takımda olduğunu söyleyelim. Hatta Agbadu'nun da milli takımda olduğunu söyleyelim. Yani Yasin Fofana da var ligimizden. Esasında çok değerli isimlere sahip bir takım Fildişi Sahili ki gruptan çıkar mı? Bence çıkar diye şimdiden o puanlamayı yapmadan önce sizlere aktarayım. Ekvador biraz zayıf bir kadroyla geliyor ama Ekvador en azından 2002 yılından beridir düzenli olarak neredeyse mil takım, yani mil takım seviyesinde Dünya Kupası'na katılıyor. 2010 ve 2018'de katılmadı. 2002, 2006, 2014, 2022 ve 2026'da katılmış olacak Ekvador. Grubun tabii ki puanlamalarına geçmek istiyorum. Almanya Kurasa maç başlangıcında Almanya'nın 5-0'la turnuvaya böyle radikal bir galibiyetle başlamasını bekliyorum. Her ne kadar Kurasao'nun Haiti'den daha iyi bir takım olduğunu düşünsem bile. Vildiş Sahil'in Ekvador karşısında grup ikinciliği adına 2-0 kazanarak dikkat çekeceğini söyleyebilirim. Almanya Vildiş'i karşısında 2-1 kazanır diye yorumladım. Ekvador Kurasao karşısında 2-1 veya 3-1 kazanır diye yazdım. 3-1 yazmışım. Ekvador Almanya maçının Almanya'nın 1-0 kazanacağını, Kurasao'nun da Vildiş Sahil karşısında direnemeyeceğini, yani 3-0'la mağlup olacağını burada vurguladım. Kurasao puansız 4. sırada, Ekvador 3. sırada, Vildiş Sahil 2. sırada ve Almanya lider olarak E grubunu yorumladım. F grubuna geçeceğim ki F grubunda da açıkçası güç dengeleri birbirine yakın. Tabii ki Hollanda favori olarak gösteriliyor ama hiç belli olmaz demek isterim burada. Yani Hollanda tabii ki iyi bir kadroyla geliyor. Çok iyi savunma hattı var. Yani Van Dijk önderliğinde Van de Ven var. Birçok kaliteli isim var ki hücum hattı da hücum hattında biraz esasında işler Gakpo ve Memphis'in yaratıcılığına kalmış durumda Hollanda'da. Yani onu da söyleyelim. Yani muhtemelen grup liderliğine zaten oynayacak ama belli de olmaz. Çünkü grupta zorluk çıkarabilecek hem Japonya hem İsveç hem de Tunus gibi takımlar var. Japonya'ya devam etmek istiyorum ki Japonya'da da Nagatomo'nun seçildiği görüntüler orada Dünya Kupası seçimleri okunurken gerçekten sosyal medyaya damga vurmuştu. O da 39 yaşında milli takımına katkıda bulunacak Japonya'da. Ki Japonya kadrosuna bakılınca Maeda tabii ki dikkat çekiyor. Wataru Endo var Liverpool forması giyen. Daichi Kamada çok iyi bir sezon geçirdi Crystal Palace'ta. Ritsu Doğan Eintracht Frankfurt'ta sağ çizgide kaliteli bir isim ki Kubo da var orada aday sağ çizgide oynamaya. Yani bir çizgide Doğan, bir çizgide Kubo'yu izleriz gibi düşünüyorum Japonya'da. Gerçekten enteresan bir turnuva olabilir Japonya adına da ve tabii ki İsveç. Ben bu turnuvada çok beklentim var İsveç'ten. Yani İsveç'in iyi bir kadro olduğunu düşünüyorum. Bu arada bir dinleyicimiz Nijerya'nın turnuvaya katılamamasına üzülmüş. Tabii ki yani Nijerya büyük renk katardı. Onu da söyleyeyim. Bu arada yani ufak bir dil sürüşmesi yaşadım orada. Yani İlk bölümlerde ufak bir dil sürüşmesi yaşamıştım. Çekoslovakya, Yugoslavya ile alakalı çok fazla mesaj geldi bu konuyla alakalı. Tabii ki düzeltelim. Çekoslovakya ismi Çekya ismine dönüştükten sonra Çekya olarak ele aldığım zaman orayı yorumlamıştım. Tekrardan özür dileyelim oradaki yanlış anlaşılmadan dolayı. Benim dilim sürüştü. Sonradan düzeltmeye çalıştım ama çok geçmemiş dinleyiciye. En azından naçizane özür dilemiş olayım. Zaman zaman tabii ki belli başlı hatalar bizler de yapabiliyoruz. İsveç'e geçeceğim. Çünkü İsveç İsveç'in bayağı iddialı bir kadroyla geldiğini düşünüyorum Graham Potter yönetiminde. Yani Graham Potter'ın da inovatif bir teknik adam olduğunu ve geçiş hücumlarını çok çok iyi yapan bir adam olduğunu biliyoruz. Yani Elanga, Gyökeres ve Isak gibi 3 tane Premier Lig'de marka oyuncuya sahipler ön hatta. Orta sahada Ayari, Bergwall gibi 2 tane çok iyi orta sahaları var. Yani Premier Lig seviyesinde çok fazla oyuncusu olan bir takımdan bahsediyoruz. Kaleci biraz zayıf ama hücum hattının çok çok kuvvetli olduğunu söyleyebilirim İsveç adına. Puanlamaya geçeceğim. Ardından da tabii ki çok kısa da olsa hemen bir şekilde G grubunda konuşmaya çalışacağım. Hollanda'nın Japonya karşısında 2-0 kazanacağını düşünüyorum. İsveç Tunus karşısında 3-1 kazanır. Hollanda İsveç maçı 1-1 berabere biter. Tunus Japonya maçında Japonya 1-0 kazanır. Tunus Hollanda maçında Hollanda 2-1 kazanır ve Japonya İsveç maçında İsveç 2-1 kazanır diye yorumladım ve burada gol fazlasıyla İsveç grup lideri olarak 7 puanla dikkat çekti. İsveç'in arkasına 7 puanla Hollanda'yı yazdım. 3 puanla Japonya'yı yazdım. Tunus'u da puansız 4. sırada yazdım ve Belçika'nın yer aldığı gruba geçeceğim. Belçika yani F grubuna geçiyorum. Düzeltiyorum. G grubu.

0: gibi isimler, Lukaku gibi isimler, Trossard olsun, savunmada De Kuyper, kalede Kurtua, yani hakikaten iyi bir kadro olduklarını söylemeden edeceğim. Mısır milli takımı tabii ki biraz daha Marmuş ve Salah endeksinde bir takım olarak dikkat çekiyor. İran milli takımının turnuvaya geleceğini haberlerini alıyoruz. Son haberlerimiz bu şekilde. Ama vize sürecinde biraz sıkıntılar olduğu haberlerini alıyoruz. Ama İran'ın da burada oldukça mücadele edeceği çok açık. Yeni Zelanda'ya geçeceğim. Yeni Zelanda kısmında da yani bu turnuvaya katılıyorlar ama yani şöyle söylemek gerekir, biraz daha elemesi daha kolay bir konferanstan gelen bir takım Yeni Zelanda. Yani kadro biraz zayıf. Özellikle şöyle bakılınca da üst seviye futbol oynayan takımlarda çok fazla oyuncu görmüyoruz. G grubunda hemen puanlamasını sizlere aktaralım. Belçika'nın Mısır'la 2-2 berabere kalacağını, turnuvanın açılış maçında bir sürpriz olabileceğini düşünüyorum. İran Yeni Zelanda maçına 1-1 dedim. Belçika İran maçına 1-0 Belçika dedim. Yeni Zelanda Mısır maçına 2-0 Mısır dedim. Yeni Zelanda Belçika maçına 2-1 Belçika dedim. Mısır İran maçına da 2-1 Mısır dedim. Bu tabloda da bir gol averajlı Mısır'ı grup lideri yaptım Belçika'nın önünde. İkisi de 7 puan toplarlar. İran ve Yeni Zelanda'nın da birer puanla turnuvaya veda edeceğini düşünüyorum. A, B, C, D, E, F ve G gruplarını yorumladım. O halde şimdilik kısa bir ara. Aranın ardından tabii ki kalanların devam edeceğiz.
1: Reklam.
2: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam bitti.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
4: Bu bir tekrar yayındır.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
0: Evet, ilk iki bölümde birçok grubu ele aldık. A grubunu, B grubunu, C grubunu, D grubunu, E grubunu ve F grubunu. Aynı zamanda G grubunu da konuştuk. Tabii ki bu bölümde kalan grupları konuşacağız. Sonrasında olası eşleşmeleri ve birçok detayı konuşacağız. Hatta bir kez daha hatırlatalım. H grubuna geçmeden önce İspanya ile başlayacağız konuşmaya ama olası senaryoda milli takımımız açısından bunu bir kez daha söyleme ihtiyacı hissettim. Grubu lider bitirdiğimiz senaryoda çeyrek finalde İspanya denk geliyor. Grubu ikinci bitirdiğimiz senaryoda son 16 turunda Arjantin denk geliyor. Bunu bir kez daha hatırlatalım. Orada bir kafa karışıklığı olmuş. Birçok dinleyicimiz de yazmış. Ona istinaden de bunu söylemek istedik. Tabii ki 0212 273 10'dan bizlere Dünya Kupası ile ilgili tahminlerinizi, görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Onları da seve seve yayında paylaşmak isterim. H grubuna geçmeden önce şöyle bir tabii ki diğer gruplardaki durumları da tahminlerimizi de en azından sizlere bir kez daha yinelemek istiyorum. A grubunda Çekya'nın lider, ikinci Meksika, üçüncü Güney Kore, dördüncü Güney Afrika olacağını ifade etmiştik ilk iki bölümde. B grubunda İsviçre'nin lider, Kanada'nın ikinci, Bosna'nın üçüncü, Katar'ın dördüncü ve Bosna'nın da en iyi üçüncü kategorisinden gruptan çıkacağını ifade etmiştik. C grubuna geçtiğimiz senaryoda birazcık da fikstür avantajından dolayı Fas'ı lider, Brezilya'yı ikinci, bir gol farkıyla, averajla Fas'ı lider, Brezilya'yı ikinci, İskoçya'yı üçüncü, Haiti'yi de son sırada olarak işaretledik. D grubunda, yani milli takımımızın grubunda da birazcık da tabii ki ev sahibi faktörü olmasından da kaynaklı olarak Amerika'yı bir adım, yani averajla, daha doğrusu daha fazla gol atmasını beklediğim için Amerika'nın bizim önümüzde tamamlayabilme olasılığını gördüm. En azından o şekilde işaretledim. Yani çeyrek final yolu daha açık ikinci olduğumuz vakitte. Lider olduğumuz senaryoda son 16'da son şampiyon Arjantin'le denk gelme durumumuz var. Tabii ki bu tartışılır. Son maç kader maçı olacak. Amerika ile oynayacağım.

0: yaptığımız maç ama Amerika'yı averajla 7 puanda lider, Türkiye'yi 7 puanla ikinci, Paraguay ve Avustralya'nın da birer puanla turnuvaya devam edemeyeceği gibi bir senaryo işaretledik. E grubuna geçtiğimiz vakitte Almanya, fil dişi, Ekvator ve Curaçao sırasıyla, yani Almanya 9, fil dişi 6, Ekvador 3, Curaçao 0 olarak konuşmuştuk. F grubunda Hollanda'nın favori olmasına rağmen İsveç'in birazcık daha iyi bir kadroyla, iyi bir havayla geldiğini ifade etmiştik ilk iki bölümde. İsveç 7 puanla gol fazlasıyla lider. Daha az gol atmasını beklediğim Hollanda'nın, en azından grup etabında daha az gol atmasını beklediğim Hollanda'nın 7 puanlı ikinci, Japonya'nın 3 puanlı üçüncü, Tunus'un da turnuvaya veda edeceğini ifade etmiştik. Ve G grubunda Mısır, Belçika, İran ve Yeni Zelanda'nın yer aldığı grupta Belçika-Mısır maçının ilk maç olması sebebiyle birazcık daha iki takım adına da yenişemeyeceği bir maç olduğunu düşündüğümden de dolayı birazcık oradaki fikstür avantajıyla beraber Mısır'ı averajla lider, Belçika'yı ikinci, İran'ı ve Yeni Zelanda'nın da eleneceği bir senaryoyu sizlere aktarmıştık ki artık H grubuna, yani favori İspanya'nın grubuna geçebiliriz ki Opta verilerine göre de İspanya'nın Dünya Kupası'nı kazanma olasılığı %15,83 olarak esasında en büyük favori olarak gösteriliyor. Yani İspanya'nın ardından tabii ki Fransa dikkat çekiyor. Arjantin, İngiltere sonrasında geliyor ve Portekiz de onların biraz daha altında yer alıyor gibi bir opta verilerinin çıkardığı istatistikler bu şekilde olduğunu söyleyelim. H grubunda tabii ki ilk başta İspanya'yı konuşacağız. Turnuvanın en büyük favorilerinden bir tanesi İspanya ki onlar da gerçekten çok güçlü bir kadroyla geliyorlar. Yani belki kağıt üzerinde en iyi takımlar mı soru işareti. Yani Fransa kadrosu çok çok iyi bir kadro çünkü. Yani birçok kişi kağıt üzerinde baktığı zaman Fransa kadrosunu belki daha çok beğenebilir ama İspanya'da oyun ahengi gerçekten üst düzey ki son Avrupa Şampiyonası'nda, son dilimde bunların hepsini çok da gördük. Yani özellikle takımdaki orta saha çok çok acayip. Mesela son turnuvadan hatırlıyorum, Fabian Ruiz'in oyunu çok çok acayipti. Yani İspanya'da Nico Williams gibi, Lamine Yamal gibi kenar oyuncuları var. Yani bu iki oyuncu da bu kadar aslında pasa dayalı, bu kadar aslında yani topu hızlı çevirmeye dayalı bir oyun oynanan ortamda iki de atletik ve iki tane adam geçebilen kenar oyuncusunun olması bence İspanya'nın elini çok çok güçlendiriyor. Yani şunu da söylemek lazım, birbiriyle beraber oynama alışkanlığı olan oyuncular var İspanya'da ki yani Luis de la Fuente hakikaten geldiği gün acaba bu adam kim diye sorduğumuz bir adamdı. Ancak yani geldiği günden itibaren hakikaten gösterdiği performansla gerçekten büyük takdiri hak ettiğini düşünüyorum Luis de la Fuente'nin. Yani bu turnuvada tabii ki, yani programın son bölümünde turnuva ağacında son 32 turundan sonra neler olacağını da konuşacağız. İşte en iyi üçüncülerin sıralamalarının nasıl belirlendiğini, hatta çok kısa söyleyelim, arada İspanya'ya konuşmaya devam ederiz. Yani en iyi üçüncü sonuçta 12 tane gruptan 8 tanesi çıkacak. İlk baştaki bakılan parametre en çok puan, sonra bakılan parametre averaj. Yani o grupta elde ettiği averaj takımların, daha sonrasında attığı gol fazlası, yani averaj eşitliğinde attığı golün fazlası. Ondan sonra da tabii ki yani şöyle parametreler devam ediyor. Fair play'e kadar gidiyor bu işler. Onu da söyleyelim. Yani az sarı kart gören, az kart gören takıma kadar bu eliminasyon devam ediyor. Açıkçası yani format çok tartışıldı. Yani artıları da olduğu gibi eksileri de var. Yani çok maç izleyeceğiz. Bu bizler adına güzel bir şey sonuçta. Yani 48 tane ülkenin beraber olacağı format çok güzel ama tabii ki en iyi üçüncüler konusundaki bu ikircikli durum zaman zaman tabii ki eleştirilere, bizim de eleştirimize sebep olacak gibi. Turnuva içinde bunu çok daha iyi anlayacağız, onu da söyleyelim. Yani İspanya grubun çok büyük favorisi, zaten net bir şekilde gruptan çıkacaktır diye düşünüyorum. Bir sürpriz beklemiyorum. Suudi Arabistan tarafını konuşmak isterim ki yani Suudi Arabistan çok aslında yani geçmiş yıllarda çok büyük bir başarısı olmayan milli takım nezdinden bahsediyorum. Herve Renard'la beraber çok uzun yıllardır zaten devam ediyorlar Fransız Hoca ile beraber ki yani Renard son Dünya Kupası'nda da bayağı bir çabalamıştı. Ki hani orada da son Dünya Kupası'nda ya bir Arjantin maçı var, hiç unutamam. Hakikaten radyo gol mikrofonlarında sizlere inanılmaz bir maç aktarma fırsatı yaşamıştım Katar'daki Dünya Kupası'nda. Yani bu Dünya Kupası'nda bence yani grup aşamasının ötesine geçmeye aday takımlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum ben Suudi Arabistan'ın. Yani şu ana kadar tarihlerinde yalnızca 94 Dünya Kupası'nda bir son 16 gördü Suudi Arabistan, ama onun dışında genellikle katılan, 2010 ve 2014 haricinde genellikle katılan, grup aşamasında da veda eden bir takım olarak dikkat çektiler. Yani bu turnuvada tabii ki yani Salem Aldavsari çok çok ön plana çıkıyor Suudi Arabistan adına. Yani son Dünya Kupası'nda da öne çıkmıştı ki zaten Davsari'nin, yani Salem Aldavsari'nin çok çok değerli bir oyuncu olduğunu kulüp takımında da, yani Suudi Arabistan Ligi'ndeki en iyi oyuncular arasında gösterilen yegane yerli oyuncu olarak dikkat çektiğini söyleyelim. Onun haricinde tabii ki yani takımın savunma hattında sağ kanat bekinde Avrupa futbolunda da forma giyen Saud Abdülhamit iyi bir kanat beki. Yani orta alanda tabii ki çeşitli eforlu oyunculara sahipler. Yani orada bir futbol kültürü gerçekten gelişmeye devam ediyor. Çok büyük bir yatırım var zaten. Bu yatırımı da hepimiz çok çok iyi biliyoruz. Yani bu yatırım bir şekilde ilerleyen yıllarda mutlaka bir başarıya dönüşecektir diye düşünüyorum. Belki hani en üst düzey ya da bir kupa alacak bir takıma dönüşmeyecekler, ama en azından yani futbol ilginin ülkenin PR'ı açısından da, ülkenin tanınırlığı açısından da arttığı ve buna çok yatırım olduğunu bir kez daha vurgulayalım Suudi Arabistan tarafında. Yeşilburun Adaları enteresan bir milli takım. Yani açıkçası çok zor bir gruba düştüğünü söyleyebilirim Yeşilburun Adaları'nın. Yoksa kadro olarak enteresan isimlere sahipler ki ligimizden tanıdığımız, ki Trabzonspor formasıyla bu sezon hakikaten iyi bir performans sergileyen Pina'yı görüyoruz sağ bekte. Yani hatta Geri Rodriguez gibi, Nuno da Costa gibi ligimizde de hani hem oynayan aktif hem de daha önce oynamış isimler de var. Onun haricinde tabii ki Cabral'ı söyleyebiliriz. Yani hücum hattında Jovane Cabral ve Ryan Mendes, Iğdır'da da oynuyor bu arada kendisi. Hakikaten enteresan performanslar görebiliriz, ama ya dediğim gibi birazcık bu işler turnuvada şey şansı, yani kura şansı ve kurada Yeşilburun Adaları'nın, yani Cape Verde'nin iyi bir kura çekmediğini söylemek yanlış olmayacaktır. Suudi Arabistan gibi, Uruguay gibi, İspanya gibi takımlara karşı ne yapabileceği soru işareti, ama her zaman yani eğer mesela bir sonraki Dünya Kupası'na katıldığı vakitten farazi bir şekilde konuşalım, bu kadro bir şeyler yaratabilir belki, ama bu Dünya Kupası'nda biraz da grubun dezavantajından dolayı zor görüyorum Yeşilburun Adaları, yani Cape Verde'nin durumunu. Uruguay'a geçeceğim. Uruguay'da Marcelo Bielsa ile açıkçası çok net bir baskı takımı izliyoruz. Uruguay takımı hakikaten önde basma üzerine kurgulanmış bir takım ki her zaman kadro tercihleriyle de Marcelo Bielsa insanları şaşırtmaya devam ediyor. Uruguay tarihine bakacak olursak, yani Dünya Kupalarında oynama geleneği olan bir takım Uruguay. Hatta Dünya Kupası tarihinin ilk kazananı olarak da söyleyebiliriz. Yani 1930'da organizasyon başlamıştı ve ev sahibi Uruguay ilk Dünya şampiyonu, yani Dünya Kupası sahibi olmuştu. Hatta 1950'de de Dünya Kupası'nı kazanarak müzesinde iki tane Dünya Kupası bulunduran ekiplerden bir tanesi. Yani son yıllarına biraz daha bakmak daha mantıklı olacaktır. Biraz daha modern dönem bu noktada bizlere daha kılavuz olacak durumlardan bir tanesi. Yani 2002 Dünya Kupası'nda Türkiye'mizin 3. olduğu Dünya Kupası'nda grup aşamasını geçememişti Uruguay. Sonrasında 2010 Dünya Kupası ile beraber, yani 2006'ya katılamadı. 2010'da üçüncülük maçı oynama, yani bronz madalyanın sahibi olma durumu oldu. Ki düzeltiyorum, 4. oldu. 3. maçını kaybetmişti Güney Afrika'da. 2014'te son 16 oynadı. 2018'de Rusya'da çeyrek oynadı. 2022'de şok bir şekilde grupta elendi. Yani bu sene ki Dünya Kupası'nda da çok zor bir gruba düştü Uruguay. Yani birazcık tabii ki yani zorlansalar da biraz format gereği eğer bir galibiyet aldığınız takdirde, eğer çok kötü bir averaja sahip değilseniz zaten en iyi üçüncüler arasında çıkacak gibi oluyorsunuz. O yüzden de burada açıkçası Uruguay'ın hani gruptan bir şekilde çıkayım, aynı Suudi Arabistan gibi yani gruptan bir şekilde çıkayım da sonrasına biraz daha bakarız mantalitesiyle yer alacağını düşünüyorum. Yani Marcelo Bielsa her zaman çok yani tansiyonlu, şiddetli bir yüksek pres oyunu oynuyor. Zaman zaman Uruguay milli takımında Marcelo Bielsa'nın da kendi prensiplerini ikinci plana atıp biraz daha skoru korumaya yönelik en azından belli maçlarda oynayacağını düşünüyorum. En azından bu turnuva nezdinde. Tabii ki her grubu konuştuk. Birçok grubu da konuşmaya da devam edeceğiz. H grubunun takımlarına, maçlarına tabii ki ben de skor tahminleri yaptım ki İspanya'nın grubun ilk maçında Cape Verde karşısında, yani Yeşil Burun Adaları karşısında 4-0 kazanacağını öngörüyorum. Suudi Arabistan Uruguay ilk maç, hatta iki takım adına da belki de erken final gibi bu finalde puanların paylaşılacağını düşünüyorum. 1-1 olarak yazdım simülasyona. İspanya Suudi Arabistan maçında İspanya 3-1 kazanır diye not ettim. Uruguay'ın da Cape Verde karşısında 2-0 kazanacağını öngördüm. Uruguay İspanya maçında İspanya'nın yoluna dolu dizgin devam edeceğini ve 3-0 kazanabileceğini yazdım. Cape Verde, yani Yeşil Burun Adaları ve Suudi Arabistan arasında oynanacak son maçta da Suudi Arabistan'ın 2-1 kazanacağını not ettim ki İspanya bu tabloda 9 puanla lider olarak gruptan çıkacak gibi gözüküyor. Suudi Arabistan Uruguay ikilisinde de fazla gol atan takımın Suudi Arabistan olacağını düşünüyorum. Yani iki takım da 4'er puan toplar. Birisi ikinci, birisi üçüncü olarak gruptan çıkarlar gibi öngörüyorum ve Cape Verde'nin de bu şanssız grupta puansız ayrılacağını düşünüyorum. Bu şekilde birazdan da I grubuna geçeriz. I grubuna geçmeden de şöyle bir soluklanalım.
1: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
2: Reklam.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam.
4: Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
5: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
6: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Reklam bitti.
7: 2026 Dünya Kupası grupları. D grubu. Amerika Birleşik Devletleri. Turnuvaya 1994 yılında da ev sahipliği yapan Amerika Birleşik Devletleri bu yılda 3 ev sahibi ülkeden birisi olarak yer alıyor. 12. kez turnuvaya katılım sağlayan ABD, 2. kez ev sahipliği yaparken 2002'de yaşadığı çeyrek final başarısının da üzerine çıkmayı hedefliyor. Birleşik Devletler kadrosunda namı diğer Kaptan Amerika ya da bildiğimiz adıyla Christian Pulisic, Juventus forması giyen Weston McKennie ve birçok yetenekli ayağı bulunduruyor. Paraguay. Güney Amerika'nın ortalarında yer alan Paraguay, 9. kez Dünya Kupası'nda boy gösteriyor. 2010 yılında rakibi Santa Cruz önderliğinde çeyrek finale kadar yükselip tüm dünyayı şaşırtan Paraguay, geçmişe oranla daha güçsüz bir kadroya sahip olsa da genç yeteneği Julio Enciso, bir zamanlar Newcastle'da yıldızlaşan Miguel Almiron gibi isimleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Avustralya. Tim Cahill, Harry Cavill, Mark Schwarzer. Bu formayla efsaneleşmiş isimlerden sadece birkaçı. 7. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan Avustralya, 2006 Almanya ve 2022 Katar'da son 16 başarısı gösterse de diğer turnuvalarda grup aşamasında veda etmişti. San Paoli'de forma giyen Kaptan Jackson Irvine önderliğinde Avustralya, milli takımımızın da ilk rakibi olacak. Ve Türkiye.
8: Kararı buluruz, izini bilirsin, zır deliyiz biz, zır deliyiz biz, la la la.
7: Yani bizim çocuklar.
9: Hem yazında hem kışında, nerede olsan seninleyiz.
7: Vincenzo Montella önderliğinde 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale kadar yükselen A milli futbol takımımız önce Romanya sonra da Kosova engelini geçerek tarihinde 3. kez Dünya Kupası bileti alırken 24 yıllık hasrete de son verdi. 24 yıldır uzaktan imrenerek baktığımız bu turnuva bu sene nefesimizi kesecek. Güçlü kadromuzla inancımız tam, umudumuz yüksek, kulaklarımızda ise çalan tek bir şarkı var.
2: Ay yıldızım at golünü coş.

0: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
1: I grubuyla da devam edelim. I grubunda da gerçekten çok kıyasıya bir mücadele bekleyebiliriz. Hepimiz açısından da izlemesi keyifli bir grup olacaktır. Çünkü Norveç, Fransa ve Senegal'in kıyasıya mücadele edeceği bir grup. Irak da var tabii ki Irak yani burada... demin de konuşuyorduk. Cape Verde ile Irak gerçekten çok şanssız gruplara düştüler turnuvada, ki turnuvadaki birçok faktörde düşündüğümüz zaman kura şansı her zaman turnuvalarda çok çok önemlidir. Bunu da her zaman vurgularım ki birçok dinleyicimiz de bence bu konuya da hakimdir. Yani açıkçası burada favorilerden Fransa'yı konuşarak başlamak isterim ki demin de söylediğim gibi yani İspanya ile beraber en büyük favorilerden bir tanesi olarak Fransa gösteriliyor. Yani Deschamps'la beraber yıllardır zaten birbiriyle oynamaya alışık bir takımdan bahsediyoruz ki kadro çok iyi, çok alternatifli. Yani birçok mevkide hakikaten hocanın karar vermesi çok zor. Yani Deschamps'ta ne görüyoruz mesela klasik bir Fransa milli takımında son dönemde? Yani dörtlü bir anlayış, iki veya üçlü bir orta saha ve önde üç veya dört tane hücumcuyla kurgulanan atik, dinamik ve direkt oynayan takımlar görüyoruz Deschamps yönetiminde. Ama bek tercihlerinde özellikle kanat beklerinden ziyade birazcık daha stoper karakterli bekler kullanmayı seven bir hoca Didier Deschamps. Ki yani bunu da mesela genelde sol bekte Lucas Hernandez'i tercih ederek görüyoruz. Yani mesela sağ bekte böyle bir oyuncusu var zaten ki kim olsa zaten Koundé'yi kullanacaktır ama sol bekte yani Lucas Hernandez'in normal şartlarda yerine Theo Hernandez veya Digne ile oynar diye tahmin ederim. Normal şartlardaki herhangi bir antrenör ki bu turnuvada da göreceğiz. Yani Fransa milli takımının sol beki kim olacak? O da bir soru işaretlerinden bir tanesi. Kaleyi Manyan koruyacaktır zaten. Yani Milan'da da fena bir sezon geçirmedi. Yani merkezde hemen hemen kesin gibi gözüküyor. Yani Dayo Upamecano Bayern'de zaman zaman çok eleştirilen performansları imza atsa da yani Saliba ile beraber belki de birbirini en iyi tamamlayan stoper partnerleri olarak gözükebilir. Orta alanda yani Tchouameni ile Rabiot ilk planda yan yana oynayacak gibi gözüküyor. Yani tabii ki N'Golo Kante de buradan tekrardan kendisine de başarılar dileyelim. Birçok yani temsilcimizin yani Türkiye takımlarının temsilcilerinden oyuncular da var Dünya Kupası havuzunda. Kante de bunlardan bir tanesi. Kante'yi de muhtemelen rotasyonda göreceğiz gibi geliyor. Ki Zaire Emery'yi de zaman zaman hoca kullanacaktır merkezde. Ama ana planda Rabiot ve Tchouameni'yi bekliyorum orta alanda. Ki aslında en büyük soru hücum hattında. Şimdi elde çok son dönemde en azından çok tartışmalara konu olan Mbappe var ki kesin oynayacaktır zaten. Yani Mbappe'nin yanında sezonun en iyi oyuncularından bir tanesi Olize. Gerçekten bir başka sezonun en iyi oyuncularından bir tanesi Cherki, Dembele ve Due var. Yani Barcola da var ama yani buradan 4 tane oyuncuyu nasıl kombinler de diyor Deschamps. Hakikaten zor yani ne yapsa eleştirilecek hoca yani bu konuda. O yüzden de ben çok da fazla eleştirmek istemiyorum. Yani turnuva boyunca Fransa'nın hücum hattında işte abi şu oynar bu oynamalı gibi çok büyük eleştiriler yapmak yersiz olur. Sadece yani benim düşünceme göre herhalde hoca yani uçta Mbappe ile oynayacaktır. Onun arkasına Cherki, solda Dembele, sağda herhalde Olize gibi düşünüyorum. Yani burada Barcola'ya biraz yazık oluyor. Yani kulübede Barcola gibi bir oyuncunun olması, yani PSG'de de gerçi yani 30 dakika 40 dakikalar daha çok alıyor. Yani sonra 55'ten 60'tan sonra daha çok oyuna giriyor ama yani muhtemelen böyle olacaktır. Ya turnuva içinde şey de görebiliriz bu arada. Yani Mbappe'nin zaman zaman sol kenarda oynadığı denklemler de görebiliriz. Çünkü Ousmane Dembele'nin Paris Saint-Germain'le tepede oynadığı denklemler de var ki yani ana plan esasında Paris Saint Germain'de Luis Enrique'nin ana planı Dembele'yi tepede konumlamak oluyor. O yüzden de Mbappe'yi sol çizgide göreceğimiz maçlarda olacaktır diye söyleyebilirim. Açıkçası tabii yani grubun bütün bunları da konuşuyoruz. Yani grubunun çok net favorisi Fransa. Ha grubu favori lider bitirecek diye bir şey yok ki. Fransa'nın genel tarihinde düşündüğümüz zaman ben grup aşamasında çok fazla birinci ikinci viteste olduğunu hatırlarız ki hatta grup aşamasında bir tane talihsizlik de yaşamıştı benim hatırladığım 2002 Dünya Kupası'nı hatırlıyorum. Yani orada da grup aşamasında çıkamayan bir Fransa vardı ama ya burada öyle bir sürpriz olmayacaktır tabii ki. Güney Afrika'da da böyle bir sıkıntı yaşanmıştı ama 2006'da final oynayan, 2018'de şampiyon olan, 2022'de yine final oynayan, yani artık kafa takım en büyük favorilerden gösterilen bir Fransa var. Ya yani grup aşamasında ben yine çok çok net Fransa lider bitirir demiyorum ki zaten biraz sonra sizlere de açıklayacağım yani gruptaki planları, oradaki simülasyondaki skorları nasıl doldurduğumu açıklayacağım. Yani bu turnuvada özellikle grup aşamasında bence birkaç tane hani maç olarak değil ama sıralama olarak çok fazla sürpriz göreceğimizi düşünüyorum ben. En azından dizilim olarak, yani 1-2-3-4 dizilimi olarak sürprizlere açık bir turnuva olacağını düşünüyorum. Sonraki etapta belki 32-16 turunda biraz daha hani favoriler çıkacaktır ama yani en azından grup aşamasında sürprizlere gebe bir turnuva bekliyorum. Kanada, Meksika ve Amerika'nın ortak düzenlediği 2026 Dünya Kupası'nda Senegal'e geçeceğim ki Senegal'de de Alou Cisse Hoca, buradan Göksel'in Çağrı Sarıca da selam olsun. Çok severiz yani ikimiz de kendisini. Alou Cisse'nin kenardan baskı talimatı verdiği elle o jestle mimini hiçbir zaman unutamayız. Buradan da kendisine de selam yollamak istedim. Açıkçası yani Senegal'i de güçlü bir kadroyla görüyoruz. Dolu dolu bir kadroyla görüyoruz ki Afrika'nın belki de en güçlü kadrolarından bir tanesi Senegal. Yani kalesi de iyi. Yani sonuçta Afrikalı takımlarda, Afrika'dan gelen takımlarda genelde iyi performans görmüyoruz, kaleci performansları, ama Edouard Mendy, Mendy veya diyelim, Mendy'nin gerçekten performansını değerli buluyorum ben. Şu anda tabii ki en gözde liglerden bir tanesi de değil. Yani Suudi Arabistan Ligi'nde oynuyor Mendy ama sonuçta oranın da en majör takımlarından bir tanesinde Al Ahli'de forma giyiyor. Yani kadroya bakıldığı zaman tabii ki Sadio Mane dikkat çekici. İliman Ndiaye var hücum hattında. Nicolas Jackson var. Onun haricinde Assane Diao Komo'da çok iyi bir sezon geçirdi. Yani hücum hattında da ligimizden de Şerif Ndiaye'yi de görüyoruz. Yani muhtemelen ilk 11 olmayacaktır Şerif Ndiaye ama iyi bir hamle olur. Yani İbrahim Mbaye var. Çok genç bir oyuncu, PSG'de çok fazla forma şansı bulamadı. Ama yani hücum hattını etkili buluyorum. Orta sahada özellikle İdris Saganagay ve Pape Gueye, yani biri Valencia, biri Villarreal, biri Everton'lı. Bu iki orta saha oyuncusu gerçekten değerli işleri imza attı bu sene. Ki bunun yanında Habib Diarra yani hat kıran koşularıyla beraber Sunderland'de çok çok iyi bir sezon geçirdiğini söyleyebilirim. Habib Diarra'nın. Yani orta saha kurgusunda Senegal'in hakikaten hiçbir zaman geri adım atacak bir kadrosu olmadığını da bir kez daha vurgulamak isterim. Yani çok çok iyi bir kadroyla geliyor Senegal, bunu da hatırlatalım. Hatta Pape Matar Sarı da atlamayalım, Tottenham forması giyen oyuncuyu, her ne kadar Tottenham bu sene sıkıntılı bir lig serüveni yaşasa da Pape Matar Sar hakikaten iyi futbolcu olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim. Yani savunma hattında sol bekte Eladji Malik Diouf gerçekten imza performanslardan bir tanesini sergiliyor West Ham'da. Ondan önceki serüveninde de hakikaten dikkat çeken bir oyuncuydu. Ya yani bunların yanında İsmail Jakobs var tabii ki. Yani sol bek rotasyonunda orada hocanın birazcık karar vermesi zor olacak. Cisse hocanın, yani Jakobs da zaman zaman çok çok iyi maçlar oynayabiliyor. Yani muhtemelen biraz zayıf rakiplere karşı Eladji Malik Diouf'la belki biraz daha savunmayı daha katı yapması gereken vakitlerde Senegal'in de Jakobs'la oynayabileceğini düşünüyorum. Hani Kalidou Koulibaly tabii ki savunmanın merkezinde oynayacaktır. Niakate ile beraber, yani Lyonlu oyuncu Niakate ile beraber Koulibaly'yi savunmada bekliyorum ki sağ bekte de Crepin Diat da olacak gibi gözüküyor, her ne kadar sağ ön oyuncusu olsa da Monakolu oyuncu. Kalede de Mendy zaten. Yani Senegal'de bu şekilde bir kadroyla geliyor. Irak konusunda, yani Irak tabii ki nispeten daha kolay bir elemeden geldi ki yani şu ana kadar 1986 senesinde Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmıştı. Bir grup aşamasında elenmişti. Meksika'da düzenlenen 86 Dünya Kupası'na katılmıştı. Yaklaşık çok uzun bir müddet sonrasında, yani 2026'da bu sefer yine katılacak ama yani çok zor grup. Dediğim gibi Irak'ın şansını çok çok kuvvetli görmüyorum. Yani puan alsa bence başarı Irak, özellikle bu grupta. Çünkü grubun son takımı da Norveç. Hatta Norveç'e de geçelim. Yani Norveç milli takımında şöyle biraz daha konuşmak istiyorum. Çok formsuz bir Ødegaard var, kabul, ama yani uçta Haaland var, Sørloth var, Schjelderup var. Yani çok kuvvetli bir kadroyla geliyor ve yani burada Türkiye ile beraber işte birazcık daha underdog dediğimiz, yani hakka teslim edilmeyen ya da dark horse dediğimiz plase takım olarak Türkiye'nin yanında Norveç'i de yazabiliriz bence. Enteresan bir kadro Norveç. Evet, belli mevkilerde yani kalitesiz isimler de var. Yani nispeten diğer bölgelere nazaran kalitesiz diyebiliriz. Ama mesela yani orta alanda Sanderberg, Ödegaard, Patrick Berg, Torsby gibi, savunma hattında Ayer, Rierson gibi isimler var. Mesela savunma birazcık daha iyi olsa ya da çok çok iyi bir kalecisi olsa yani Norveç'in, çok daha başka şeyler konuşabilirdik. Ama bakalım, yani Erling Braut Haaland ve yanında Ödegaard'la beraber bu ikili esasında damga vurabilir bu gruba da. Onu da söylemiş olayım. Hatta grubumuzun da puanlamasına geçelim. I grubunun puanlamasına geçelim. Tabii ki 6 maçın skorlarını önden yazdım. Fransa-Senegal maçının 0-0 biteceğini düşünüyorum. Zaman zaman grubun ilk maçlarında bu tip tıkanık skorlar olur. İki Fransızca konuşan ülke maçında. Senegal'in bir şekilde direnebileceğini düşünüyorum. O yüzden 0-0 yazdım. Norveç'in Haaland ve Ödegaard önderliğinde Irak karşısında 4-1 kazanarak turnuvaya başlayacağını, Fransa'nın sonrasında Irak karşısında 3-0 kazanacağını düşünüyorum. Norveç-Senegal karşılaşmasında Norveç'i 2-1 kazanacağını öngördüm. Yani Norveç'in gerçekten iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Yani bu gruba da damga vurabilir. Bu kadro en azından grup aşamasına damga vurabilir diye notlarımın arasında var ki Norveç-Fransa maçının da 1-1 bitebileceğini buraya yazmışım önüme. Senegal'in de Irak'a 3-1 yeneceğini yazmışım. Buradaki puanlamaya göre de Norveç'i 7 puanla lider, Fransa'yı 5 puanla ikinci, Senegal'i 4 puanla üçüncü ki turnuvaya devam edecek Senegal'de benim buradaki hesaplarıma göre, Irak'ın da son sırada yer alacağını öngörüyorum. Onun haricinde tabii ki J grubuna, yani son şampiyon Arjantin'in grubuna da geçmek istiyorum. Yani Lionel Messi'nin çok ekstra bir durum olmadığı koşulda herhalde son Dünya Kupası diye söyleyebiliriz. Tıpkı Cristiano Ronaldo'yu da birazdan konuşacağımız gibi, ama herhalde Messi'nin son Dünya Kupası olacaktır. Tabii ki bunu şu anda bilemeyiz. Yani tabii ki açıklamalar son Dünya Kupası olacağı şeklinde, ama mesela Manuel Neuer'de de son Dünya Kupası olacak diye konuşuluyordu. Adam geliyor yani. O yüzden de Arjantin'i tabii ki Messi'den ayrı düşünmek çok güç. Messi endeksinde oynanacak bir takım ki gerçekten çok çok iyi bir kadroyla geliyor Arjantin bu Dünya Kupası'na. Hani kalede Emiliano Martinez zaten Arjantin'de büyük maçlarda her zaman öne çıkmayı başardı. Hiç final kaybetmedi Emiliano Martinez. Bunu da söylemiş olalım. Onun haricinde tabii ki yani savunma hattına bakılacak olursa, yani Molina muhtemelen sağ kulvarda oynayacaktır. Sol kulvarda oynamaya aday birçok isim var ama net bir isim yok gibi. Önümdeki tabloda bakıyorum. Yani stoperde Senesi, Otamendi gibi. Haricinde şöyle biraz daha bakıyorum. Yani muhtemelen bu ikisi olacaktır ki Romero da olabilir. Yani buradaki bu üçlüden iki tanesinden bir tanesi oynayacaktır ki Arjantin'in sol bekinde de ya Medina'yı ya da Tagliafico'yu göreceğiz gibi. Balerdi de sol bek oynayabilen bir oyuncu ama yani savunma hattı birazcık belki de hani at üzerinde kulağa çok da en iyi savunma hattı gibi gelmiyor Arjantin adına, ama orta alan ve ileri hat zaten herhalde tartışılmaz diye düşünüyorum. Yani orta alanda şöyle isimlere bakıyorum önümde. Yani Rodrigo De Paul var, Enzo Fernandez var, McAllister var, Buendia belki kenar oynar. İşte Palacios var. Yani bu isimler orta alanda birbirini de çok iyi tamamlayan isimler ki zaman zaman hücum hattında 3 tane hücumcuyu biraz daha önde konumladığı vakitte Scaloni bu arkadaki üçlü de zaman zaman ilerideki üçlünün açığını kapatabilecek eforlu oyunculardan kurulu olduğunu da söyleyelim. Tabii ki aynı Enzo Fernandez gibi top tekniği üst düzey bir oyuncu da var orta alanda. Tıpkı McAllister gibi. Ki ileri hatta zaten hocanın karar vermesi hakikaten çok zor. Yani muhtemelen herhalde şöyle olacaktır. Hani Messi ve Alvarez ikilisini göreceğiz. Yani ama Giuliano Simeone de oynayabilir. Yani Atletico'da çok iyi bir sezon geçirdi. Onun dışında Alma da yani plasebe adayı olabilir. Onun dışında bakıyorum önümdeki listeye. Yani bu şekilde, ama ana planda Messi Alvarez ikilisini görürüz. Simeone de onları üçler gibi. Yani belki bir 4-4-2 de görebiliriz Scaloni'den. 4-3-3 de görebiliriz ama 4-4-2 görürsek işte Giuliano Simeone'ye tıpkı Atletico Madrid'deki rolü, işte Julian Alvarez'i de tepede Messi ile beraber önde ikili. Aslında biraz Atletico Madrid'in şemasında görebiliriz Scaloni'nin ekibini, ama 4-3-3 de görebiliriz. Bunu turnuva içinde maç maç hoca karar verir. gelecektir diyerek Cezayir'e geçmek istiyorum ki Cezayir'de yani turnuvada ilginç yani gerçekten renk katabilecek takımlardan bir tanesi ki yani 2014 geliyor akıllara burada. Brezilya'da gayet güzel bir renk katmıştı Cezayir. Son 16 başarısı göstermişti. Ondan sonra katılamadılar yani 2018 ve 2022'de ama 2026'da gerçekten rekabetçi bir şekilde mücadele edeceklerini düşünüyorum Cezayir takımının. Ürdün'e geçeyim, çok kısa Ürdün'de konuşayım. Yani Ürdün bu turnuva öncesinde henüz Dünya Kupası'na katılmamıştı. Bu ilk turnuvası olacak Ürdün'ün ki yani kadroya bakıyorum yani bu seviyede mücadele etmesi çok zor gibi geliyor. Yani tabi tanıdık oyuncu var mı diye de şu anda önümdeki ekrandan bakıyorum ama benim tanıdığım veyahut da hani ismini duyduğum var ama böyle izledim aa bak şu adam şu adam gibi bir net bir yorum yapabileceğim bir milli takım değil Ürdün. Başarılar dileyelim burada Jamal Sellami hocaya ama dediğim gibi yani Ürdün'ün şansı zor ama tabii ki şöyle de bir şey var yani grupta yani Ürdün gidip sürpriz bir şekilde bir galibiyet alır. Bir anda gruptan da çıkabilir. Yani bu turnuvanın da böyle bir tarafı var. Yani size bir galibiyet ve çok fazla gol yemediğiniz denklemlerde averaj gerçekten gruptan çıkarabiliyor. Ve size artık yeni formatta eskiden son 16 vardı. Şu anda yine son 16 var ama son 32 turuna kalma diye bir aşama artık var. Yani 48 takımın 32 tanesi tur atlayacak yeni formatta. O yüzden de yani böyle enteresan sürprizler görebiliriz. İşte yani şu anda farazi konuşuyorum. Birçok planı da zaten sonra da anlatırız bir kez daha konuştuğumuz vakitte ama Kurasao bir galibiyetle gruptan çıktı falan gibi bir hikaye de çıkabilir ortaya. Ama dediğim gibi zor bir ihtimal olarak görüyorum. Yani bu grubunda tabii ki sizlere önümdeki akıllı ekrandaki bu anlamalarını da yaptım. Arjantin ilk maçta Cezayir'i 2-1 yener diye düşünüyorum. Avusturya'dan da Ürdün karşısında 4-0'la gol şova imza atabileceğini öngörüyorum. Sonrasında Arjantin'in bir kez daha 2-1 kazanacağını düşünüyorum Avusturya karşısında. Ürdün Cezayir maçı çok çekişmeli geçebilir ama Cezayir'in sonunda o galibiyeti alacağını ve 2-1 kazanacağını öngörüyorum. Ürdün Arjantin maçında kalite farkı ortaya çıkar. Arjantin 9 puanla grup lideri olur diye öngörüyorum ve Cezayir Avusturya maçı birazcık aslında final maçında Avusturya'nın işler istediği gibi gider diye öngörüyorum. Arjantin 9 puanla lider yaptım önümdeki tabloda. Avusturya'yı 6 puanlı ikinci, Cezayir'i 3 puanlı üçüncü, Ürdün'ü de son sırada olarak konumladım. Ufak bir nefes alalım, K grubuyla devam edelim.
0: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
2: Reklam.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
4: Birikim yapmak yetmiyor.
5: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat.
4: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: Sıradaki şarkı Bilastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: Continental takacaksın, gerisini takmayacaksın. Üstün teknolojileri ve özel desenleriyle Continental takacaksın. Başka da bir şey takmayacaksın.
1: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Reklam bitti.
3: 2026 Dünya Kupası grupları. I grubu. Fransa.

0: 2022'de Katar'da gerçekleşen turnuvada kupayı finalde Arjantin'e kaybeden Fransa, Kylian Mbappe önderliğinde bu kez kupaya erişmeyi hedefliyor. Daha önce iki kez şampiyonluk yaşayan Orozlar öyle bir oyuncu havuzuna sahip ki dördüncü kadrosu bile kupayı kazanma ihtimaline sahip. Fransa kupanın favorileri arasında gösteriliyor. Senegal. Dünya Kupası'na katılım konusunda 2018'den bu yana istikrarlı bir görüntü ortaya koyan Senegal, zorlu I grubunda yer alıyor. Kadrosunda Sadio Mane, Nicolas Jackson, Gueye gibi isimleri bulunduran Senegal, dördüncü kez Dünya Kupası'na katılıyor ve 2002'de yaşadıkları çeyrek final başarısını tekrarlamayı hedefliyor. Irak. 1986'da grup aşamasında elendikleri Dünya Kupası'nın ardından ilk kez turnuvaya katılım hakkı kazanan Irak, zorlu I grubunda yer alıyor. Diğer takımlara nazaran mütevazı bir kadroya sahip olan Irak, beklenmeyeni başarmayı hedefliyor. Norveç. Tarihinde dördüncü kez Dünya Kupası'na katılım hakkı elde eden Norveç, 1998'den bu yana ilk kez boy gösteriyor. İddialı kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Norveç, Erling Haaland, Julian Riyerson, Martin Ødegaard, Alexander Sørloth, Antonio Nusa gibi yıldızlarıyla rakiplerine korku veriyor.
1: Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gol herkese mutlu bayramlar diler. İyi bayramlar.
0: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
2: J grubunu konuştuk, artık K grubuna geçme vakti geldi. Ki K grubunda da Cristiano Ronaldo'nun muhtemelen son Dünya Kupası diyeceğiz. Ama tabii ki tıpkı demin de konuştuğumuz gibi Messi gibi bu adamların pek de bırakmaya niyeti yok. O yüzden de belli de olmaz diyelim. Gerçekten Portekiz'de ilginç. Takımlardan bir tanesi, çok çok iyi bir kadroya sahip onlarda. Turnuvanın en büyük favorilerinden belki gösterilmiyor, yani ilk 3'te 4'te gösterilmiyorlar ama onların altına direkt hani Portekiz yazılıyor ki Opta'nın verilerinde de bu şekilde konumlanmış Portekiz. Portekiz'de de ligimizde forma giyen birkaç isim kadroda bulunuyor. Ricardo Velho'yu görüyoruz. Bu sezonu Gençler Birliği'nde tamamladı. Gelecek sezon Farense'de bonservisi olan oyuncu muhtemelen zaten yani transfer yapmazsa Gençler Birliği'nde olmayacak ki Gençler Birliği'nde olmayacağı da açıklandı ama hani yine de tabii ki bugünden yarına birçok şey değişebiliyor. Ki savunma hattında bakıyorum, Nelson Semedo var Fenerbahçe'den. Onun dışında yani bu iki isim dikkat çekiyor Portekiz kadrosunda ülkemizden. Onun haricinde tabii çok çok iyi bir kaleciye sahip. Yani Portekiz Diogo Costa gibi gerçekten Porto'nun şampiyonluğunda da anahtar rolden bir kaleci var. Yani savunma hattına bakıyoruz, çok iyi bekler var. Yani Nuno Mendes sezonun belki de en iyi performanslarından bir tanesine imza attı Paris Saint Germain'de. Tabii ki hücum hattı biraz daha alacalı bir şekilde ön plana çıktı ancak Nuno Mendes'in performansını da asla yok sayamayız. Sağ bekte muhtemelen Cancelo oynayacaktır. Yani Semedo'nun rotasyonda olacağını düşünüyorum. Zaman zaman Nunes de oynayabilir. Yani Mateus Nunes normal şartlarda bir orta saha oyuncusu olsa da City'de Guardiola tedrisatında daha çok sağ bekte gördük özellikle son dönemde ama yani muhtemelen Cancelo oynayacaktır diye düşünüyorum. Merkezde Ruben Diaz'ın partneri de muhtemelen Inacio olacaktır Sporting Lisbon'dan. Inacio da bu sene özellikle Şampiyonlar Ligi serüveninde genç yaşına rağmen liderlik vasıflarıyla ve aynı zamanda savunmanın emniyet sibobu olarak dikkat çekti. Yani bu ikiliyi görürüz diye düşünüyorum ki zaman zaman Roberto Martinez'in üçlü oynattığı denklemleri de biliyoruz. O yüzden böyle bir kurguda da üçlü bir anlayışta görebiliriz. Yani Veiga'nın Villarreal forması giyen Veiga'nın da merkezde olabileceği denklem olabilir ama muhtemelen 4'te oynayacaktır ana planda Roberto Martinez ki yani çok tartışılan bir teknik adam zaten birçok yani futbola yakın isim futbolun yani bu tip Avrupa futbolunu yakın takip eden isimler hocanın çok değişik riskler almasından da kaynaklı olarak iyi bir teknik adam olmadığını savunuyor. Yani elle tutulur bir başarısı olmadığını savunuyor teknik olarak ama yani şöyle söyleyeyim. Yani gerçekten gittiği takımlarda bence hücum konusunda her zaman artık atmış bir teknik adam olduğunu söyleyebilirim. Yani milli takımlar birazcık daha ister istemez kulüp takımı kadar birbiriyle oynama ahengi olmayan takımlar olduğu için de daha çok savunma, emniyet ön plan takımları izliyoruz. Roberto Martinez bu ekolün biraz daha aslında karşısında bir ekol ama tabii ki o da eleştiri okları zaman zaman ona da dönüyor. Ki orta alanda zaten Bernardo Silva gibi, Neves gibi, Vitinha gibi, Ruben Neves gibi. Yani João Neves, Ruben Neves, Vitinha bir kez daha diyelim şimdi tekrar gibi oldu ama biliyorsunuz ki zaten birçok Portekizli oyuncunun soy isimleri birbirine benzer oluyor. O yüzden de ilk isimlerini kullanmakta fayda var. Yani orta alanda Bernardo Silva, Vitinha, Neves... yani João ve Ruben bu dörtlüden üçü oynayacaktır. Gerçekten kaliteli bir orta sahaya sahip Portekiz ki savunma hattını da demin konuştuk. İyi bekler, iyi orta saha, savunma merkezi çok iyi. Kalede de zaten çok iyi bir kaleci var. Yani ileri hattı da konuşalım hatta bunların yanında. Bir tarafta Leao oynaması bekleniyor. Bir tarafta Ronaldo oynaması zaten neredeyse kesin olarak gözüküyor. Trincao gibi, Guedes gibi, Pedro Neto gibi ki Pedro Neto biraz eleştirildi bu sene Chelsea performansı ama gerçekten varyasyonlu hücumculara sahip. Yani bu takımın genelde üretememe problemi olduğu açıktı Martinez öncesinde. Yani bu Dünya Kupası'nda birazcık da yani turnuvada kura şansları iyi olursa ileriye doğru gidebilecek bir takım olduğunu düşünüyorum. Yani hücum hattında Ronaldo ile nasıl kurgulanacaklar? Yani Ronaldo Bruno Fernandes ikilisi zaman zaman anlaşamadıkları durumlar sosyal medyaya her zaman yansıyor ama bu ikilinin nasıl bir kimya yakalayacağı çok önemli ki Portekiz'in de yani Dünya Kupası'ndaki başarısı biraz buradan geçiyor. Yani muhtemelen 4-3-1-2 gibi oynarlar diye varsayıyorum. O demin saydığım orta üçlüde 2 Neves, Bernardo Silva ve Vitinha'dan dördünden 3'ü oynayacaktır. Önlerinde Fernandes konumlanacaktır. Uçta da Leao Ronaldo ikilisini bekliyorum ben. Yani Leao evet ben yani daha çok sol kenar gibi görmeye alışığız ama zaman zaman tabii ki kenar oyuncularını yani ikinci forvet gibi konumlayan teknik adamlar da var. Biraz Portekiz'in kurgusunda bunu görürüz gibi geliyor en azından ilk etapta ama tabii ki Roberto Martinez zaman zaman üçlü oynattığını da başta söylemiştim. Bunu da göreceğiz Portekiz takımıyla alakalı. Yani Portekiz'in grubunda açıkçası yani Portekiz'i çok büyük bir zorlayacak bir takım görmüyorum. Yani Kolombiya var, evet kabul. Yani Özbekistan ve Kongo var ama Kolombiya'nın ne kadar zorlayacak olacağını da açıkçası ne kadar zorlayabileceğini de tartışılır buluyorum diyeyim en azından. Haricinde tabii ki bir Demokratik Kongo'ya geçmek istiyorum ki Demokratik Kongo takımının da şu ana kadar Dünya Kupası'nda yalnızca 74 senesine yani Almanya'da mücadele ettiğini söyleyelim ve grup aşamasında elendiğini vurgulamak isterim. Yani 1974'ten bu yana ilk kez katılacak Demokratik Kongo ki şöyle kadroya bakılınca ya tabii ki belli isimler dikkat çekiyor. Yani Lille'de oynayan Mbemba, işte Masuaku var ligimizde bir dönem oynamış. Şu an Lens'te forma giyen Tuanzebe var Burnley'den. Wan-Bissaka gibi savunmacılar var. Yani kalede çok net böyle üst düzey bir performans sergileyen bir kaleci görmek mümkün değil ama yani Standard Liège'in kalesini koruyan Epolo ve Mupasi var. Le Havre'ın kalesini koruyan. Yani bu şekilde bir kadrolar görüyorum. Orta alanda Sadiki çok beğendiğim bir oyuncu. Bu sene Sunderland'de de gerçekten iyi performansları imza attı. Çok da genç bir oyuncu. Yani önü çok açık bir oyuncu Sadiki. Ki Belçika Ligi'nde de belki takip edenler hatırlayacaklardır Sadiki. Kaliteli bir isim olduğunu söyleyeyim. İki yönlü bir orta saha oyuncusu. Onun haricinde orta alanda tabii ki bakıyorum şöyle önündeki listeye ama yani Sadiki seviyesinde bir oyuncu yok. Alanya Spor'dan Elia Meşak hücum hattında dikkat çeken isimlerden bir tanesi ki Theo Bongonda da zamanında ligimize forma giyen oyunculardan. O da Spartak Moskova forması giyiyor şu anda. O da kadroda. Ama ileride tabii ki çok değerli 3 tane isim var. Yani Simon Banza var. Ki Trabzon döneminde de gerçekten beğenilen isimlerden bir tanesiydi. Birçok kamuoyu otorite tarafından, kamuoyundaki otoriteler tarafından çok çok beğenilen isimlerden bir tanesiydi. Hani Vissa bu sezonun ilk yarısını sakat geçirdi. Newcastle'da ikinci yarı zaman zaman forma giydi ki orada hem Osula hem Voldemade gibi iki tane çok net oyuncunun yanında birazcık esasında Newcastle'da iyi bir yıl geçirmedi. Sakatlığın tabii ki burada çok büyük bir faktörü var. Yoksa bir önceki sene Brentford'daki Vissa'yı herkes hatırlayacaktır. Gerçekten iyi performanslı. Ki bakan bu da yedek forvet olarak mutlaka katkı sağlayacaktır. Betis forması giyen Cedric Bakambu. Bu şekilde de en azından Kongo'yu, Demokratik Kongo'yu daha doğru bir tabirle konuştuk. Özbekistan'a geçmek istiyorum ki Özbekistan esasında Kusanov önderliğinde ilginç bir takım. Yani ne yapacaklarını çok da fazla öngörmek mümkün değil. Birazcık aslında Başakşehir'in hücum hattı işi belli edecek. Yani Fayzullahev ve Eldur Shomorodov bu turnuvada Başakşehir'in hücum hattı bakalım ne kadar etkili olacak. Bu da merak konusu. Yani Başakşehir takımındaki birçok yani futbola bakan personel, futbolun emekçisi dediğimiz teknik ekip mutlaka bir Özbekistan sempatisiyle ve maçları yani tabii ki Türkiye haricinde konuşuyorum bunu. O maçları da şöyle bir göz ucuyla daha net bir şekilde takip edecektir diyeyim. Yani tabii çok zor Özbekistan'ın da işi bu turnuvada ama yani yine de kendilerine de başarılar dileyelim. Şu ana kadar da ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandılar. 2026 Dünya Kupası'nda Özbekistan olacak. Bunu da vurgulayalım. Kolombiya'ya geçeceğim ki Kolombiya'da da şöyle bakıyorum. Yani gerçekten ilginç bir karne var. Yani siyahla beyaz gibi Kolombiya biraz. Bir dönem katılamıyor Dünya Kupalarına. Son Dünya Kupası'na katılamadı. Ondan önce bir çeyrek final, bir son 16 var. Yani birazcık katıldın mı çok iyiler gibi bir durum söz konusu Kolombiya adına. Yani tabii 90'da son 16 var. 94'te grup, 98'de grup aşamasına elenme. 2002, 2006, 2010'da katılma yok. 2014 çeyrek, 2018 son 16 şeklinde tablo. Yani Kolombiya'yı da göreceğiz ama ya çok da ileri gider gibi düşünmüyorum Kolombiya'yı bu turnuva nezdinde. Evet, kaliteli isimler var mı? Tabii ki var. Yani Luis Diaz başta tabii ki Bayern Münih'te müthiş bir sezon geçirdi. Yani belki Olize ve Kane'i daha çok konuştuk Bayern Münih konuşurken ama Luis Diaz'ı da atlamak bence haksızlık olur. Onu da söyleyelim ki aynı zamanda yani gol noktasında Sporting Lisbon'un forveti Luis Suarez var. Yani Luis Suarez de bu sezonu müthiş geçirdi. Yani İspanya 2. liginden müthiş bir scouting becerisiyle Sporting kadrosuna katmıştı ki oyuncu da üst seviye futbol oynayabileceğini bir kez daha hem de Şampiyonlar Ligi arenasında da bu sene gösterdi. Bakalım Dünya Kupası'ndaki performansı nasıl olacak? Luis Suarez'in o da merak konusu. Tabii Lerma var orta alanda. Barrios var. Galatasaray'dan Asprilla kadroda yer alıyor. Onu da söyleyelim. Savunmada Munoz, Crystal Palace'da sağ kanat bekinde iyi performans sergiledi. Bu tip isimler de dikkat çekiyor Kolombiya adına. Grubun tabii ki puanlama sistemine de geçmek istiyorum. Bir tahminime geçmek istiyorum grup ile alakalı. Yani 6 tane maçın skorlarını sizlere öncelikle aktaralım. Tahmin tabii bunların hepsi, onu da söyleyelim. Portekiz Demokratik Kongo karşısında bence 3-0 radikal bir galibiyetle başlayacaktır. Özbekistan Kolombiya maçında Kolombiya'nın 2-1 kazanacağını düşünüyorum. Portekiz Özbekistan maçında Portekiz'in 2-0 kazanacağını, Kolombiya Demokratik Kongo maçında da Kolombiya'nın 2-0 kazanacağını düşünüyorum. Portekiz bir galibiyetle daha, yani Kolombiya karşısında da 2-1 kazanarak grubu 9 puanla lider tamamlayacaktır. Özbekistan'da son maçta Demokratik Kongo karşısında kazanıp en iyi üçüncüler arasında yer bulmaya çalışacaktır diye bir öngörüm var. Yani Portekiz 9 puanla lider, Kolombiya 6 puanla ikinci, Özbekistan 3 puanla en iyi üçüncüleri zorlayan bir takım ve Demokratik Kongo'nun da turnuvaya devam edeceğini düşünmüyorum diyeyim. Çok kısa bir soluklanalım, ardından tabii ki İngiltere'nin de yer aldığı L grubuna geçeceğiz. Konuşacağımız son gruba da geçelim. L grubuna geçeceğiz. Yani İngiltere ile konuşmaya başlayacağız işin Türkçesi ki İngiltere'de bu sene en büyük üçüncü favori olarak gösteriliyor. Özellikle Opta'nın verilerine göre burada da İngiltere'nin %10'luk yani %10 şampiyon olur gibi bir oranı var ki İngiltere tarihinde Dünya Kupası kazanmadığını da söyleyelim. Düzeltiyorum. 66'da kazandı, Avrupa Şampiyonası kazanmamıştı. 66'da bir Dünya Kupası var ama çok uzun yıllardır kupaya hasretli takım. Yani 1966 sonrasında herhangi bir majör turnuvada bir şampiyonluk yok ki İngiltere futbolun belki de her zaman söylediğimiz gibi beşiği. Yani böyle bir ülkenin böyle bu kadar mertebeli bir takımın şampiyon olmaması da bence ilginç bir konu. Yani tabii bu seneki kadro belki de şu ana kadarki en iyi kadro. Yani biraz da tabii ki yani her takımda oluyor bu. Milli takımımızda da oluyor ama yani kadroya alınmayan isimlerin daha fazla gündeme geldiği bir takım ki yani burada ya alınmayan isimler çok acayip. Ya belki şundan 2 sene önce dünyanın en iyi sağ beki olarak yorumlanan Trent Alexander-Arnold kadroda yok. Phil Foden kadroda yok. Yani Phil Foden bu sene evet belki Guardiola yönetiminde özellikle ligin ikinci yarısında biraz daha yedekten oyuna giriyordu. Ama Foden'ın kadroda olmadığını söyleyelim. Ya biraz daha Semenyo ve Doku oynuyordu çizgilerde. Forvet arkasında Ryan Cherki'yi görüyorduk City'de. Foden da İngiltere milli takımında kesik yemiş Tuchel tarafından. Yani açıkçası çok şaşırdım. Yani Trent kararını bekliyordum. Trent'in son dönemdeki durumuyla da alakalı olarak ve İngiltere'nin savunmanın sağ çizgisinde oynatacağı oyuncularının da bir hayli fazla olmasından da kaynaklı. Hani Trent'e çok şaşırdım desem yanlış olur ama Foden'a çok şaşırdım. Gerçekten bekliyordum kadroda. Yani İngiltere kadrosunda tabii kaleyi Pickford koruyacaktır. Everton'la da Everton'ı gerçekten belli bir hizada tutan yani belki Premier Lig'in en yüksek 10-12 bütçesinden bir tanesi değil Everton ama yani herhalde yani orta sıralarda biraz daha tutabilme konusundaki en önemli paydaşın Jordan Pickford olduğunu söyleyebilirim ki İngiltere milli takım adına da gerçekten kıymetli bir isim olduğunu vurgulamak istiyorum. Yani savunmaya bakıldığı vakitte yani muhtemelen City'de oynayan Mark Gehi ve Nico Reilly'yi göreceğiz. Yani Nico Reilly'yi sol bek görürüz diye düşünüyorum. Merkezde Gehi ve Konsa ikilisi bence muhtemel ikili. Yani Konsa yerine tabii ki Stones da olabilir bir başka City'li ama Stones çok maç kaçırdı bu sezon.
0: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
3: Reklam.
4: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
3: Reklam bitti.
5: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
6: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
7: Bu değerler neye göre belirleniyor? Her şey 2000 yılının başlarında internetin henüz emeklediği günlerde başladı. Reklamcılık sektöründe çalışan Matthias Seidel Hamburg'a iş için taşınan ancak kalbi hala Werder Bremen için atan ateşli bir taraftardı. Tuttuğu takım hakkındaki haberleri tek bir yerden takip etmesi neredeyse imkansızdı. Bilgi, gazeteler, dost meclislerindeki sohbetler ve fısıltılarla yayılan karmaşık bir haldeydi. Seidel bu dağınıklığa bir son vermeye karar verdi. Tamamen kişisel bir tutkuyla Werder Bremen'le adanılan oyuncuları takip etmek için basit bir web sitesi kurdu. Oyuncuların isimlerini bir tabloya giriyor, bulabildiği az sayıdaki bilgiyi ekliyor ve yayınlıyordu. Kısa süre sonra hiç beklemediği bir şey oldu. Hiç tanımadığı insanlar ona mailler göndererek hataları yazıyor veya yeni bilgiler iletiyorlardı. İşte o günlerde projenin ilk kıvılcımını çaktı Seidel. Kullanıcıların güncelleme gönderebilmesi için basit bir düzeltme formları oluşturdu. Bu küçük adım Transfermarkt'ı bir kişinin hobisi olmaktan çıkarıp bir topluluğun ortak eserine dönüştürmüştü. Seidel'in yaktığı o küçük ateş kısa sürede tüm futbol dünyasını saracak bir alev topuna dönüştü. Almanya'da düzenlenen 2006 Dünya Kupası ile patlama yaşayan site, 2008'de Alman medya devi Axel Springer'in çoğunluk hisseyi satın almasıyla profesyonel bir güç merkezine evrildi. Bu, küresel yayılımın da fitilini ateşlemişti. Transfermarkt, temel olarak insanların futbolcular ve teknik direktörler hakkında bilgi bulmak için girdikleri bir site. Ancak bu onu ünlü yapan asıl unsur değil. Bir futbolcuya belirli bir değer biçmek sitenin en önemli alameti farikası oldu. Bugün ister bir gözlemci, menajer veya yönetici olun, herkes Transfermarkt'a bakıyor. Çünkü bu site basit bir veri tabanı olmanın çok ötesine geçti. Başlangıçta futbolun Wikipedia'sı olan platform o kadar etkili bir hale geldi ki artık piyasa

0: Euro'lar konuşulacaktı. Transfermarkt'ın kitlelerin bilgeliği diye tanımladığı ve binlerce kullanıcıya sahip formunda piyasa değerleri üzerine tartışılacaktı. Sitenin belirlediği piyasa değeri bir oyuncunun fiyatına dair sadece bir tahmin değil, pazarlık masasına konulan ilk rakam, gerçek dünyadaki bir ücret için dijital bir kabul haline gelecekti. Bu durum Transfermarkt'ı futbolun görünmez bir müdahale alanına çevirmişti. Menajerler, aileler ve hatta oyuncuların kendileri eksik verileri tamamlamak veya daha iyi bir fotoğraf ekletmek için bile siteyle iletişime geçiyor. Ancak Transfermarkt yöneticilerinin de belirttiği gibi hepsinin çoğu zaman niyetleri piyasa değerlerini etkilemek oluyor. Peki bu fiyat nasıl belirleniyor? Arkasında bir algoritma mı var yoksa süper bilgisayarlardan kurulu bir dünya mı? Hayır. Sadece insanlar var. Transfermarkt her yaz ve kış transfer dönemlerinden önce veri tabanındaki yüz binlerce oyuncunun değerini yeniden değerlendirmek için devasa bir dijital meclis topluyor. Kullanıcılar bir oyuncunun değerinin neden artması veya azalması gerektiğine dair kanıtlar ve görüşler sunarak tartışmaya başlıyor. Kullanıcılar oyunculara kendi yazdığı fiyat etiketlerini yapıştırıyor. Gönüllü veri gözlemcileri ise tüm bunları birer süzgeçten geçiriyor. Argümanların kalitesi tartılıyor ve ilk değerlendirmeler yapılıyor. Son sözü söyleyense Transfermarkt'ın profesyonel ekibi oluyor. Ülkelerin bölge müdürleri tüm sahaları değerlendirip nihai kararı veriyor. Yani işin özünde her şey argümanların gücüne dayanıyor. Değerlendirmeyi etkileyen en önemli faktörlerse belli. Oyuncunun yaşı, potansiyeli, performansı, sakatlık geçmişi, ligin sportif ve finansal gücü, oyuncunun itibarı ve pazarlama değeri, oyuncuyla ilgilenen kulüplerin sayısı ve itibarı, sözleşme şartları ve durumu, kulübün satma konusundaki isteği ve oyuncunun ayrılma arzusu. Bütün etkenler bir araya getirildikten sonra her futbolcu için bir bedel belirleniyor ve profiline yazılıyor. Ancak sitedeki piyasa değeri çoğu zaman gerçek transfer bedelini yansıtmıyor. Oyuncular sitede yazan miktarın çok daha düşüğüne veya kat be kat fazlasına transfer olabiliyor. Bu da zaman zaman yeni tartışmaları gündeme getiriyor fakat piyasa değerlerinin tartışmalara neden olması çok normal bir durum. Çünkü değerleme aşamalarının hepsi zaten tartışmalar üzerine sonuçlanıyor. Belki de sitenin yönetim kademesinin isteği de bu tartışma ortamının sürekli canlı tutulmasıdır. Transfermarkt bir taraftarın saf merakından doğan, futbolsever bir topluluk tarafından büyütülen ve bugün milyarlarca dolarlık bir endüstrinin nabzını tutan bir veri merkezi. Fakat bu site artık futbolun sadece bir forumu değil, onun kurallarını da yazabilen görünmez bir el haline geldi. Taraftarlar tarafından taraftarlar için büyütülen Transfermarkt artık sadece futbolun Wikipedia'sı değil, pazarlıklara da dahil olan dijital bir varlık. Peki sizce Transfermarkt değerlemeleri ne kadar tutarlı? Sitedeki değerlere siz güveniyor musunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
4: Yani muhtemelen oradaki üçüncü oyuncu olacaktır ki turnuvalar zaten yani sizin as 11'iniz olabilir ama yani sarı kart sınırları vesaire, çok maç olması, sakatlık faktörleri, bunlar kadro derinliğinin ne kadar önemli olduğunu vurgulayan bir durum. Bu arada şunu da söyleyelim, normal şartlarda yarı finaller öncesinde sarı kartların silinme durumu vardı. Şimdi yarı finaller öncesinde yine var ama gruplardan sonra biraz bir turda sarı kartların silineceğini söyleyelim yeni formatta. Çünkü takımlar çok daha fazla maç oynayacaklar. Yani şöyle söyleyelim, şampiyon olacak takım 3 adet grup maçı oynayacak. Son 32 tur oynayacak, yani 4. Son 16 oynayacak 5. Çeyrek oynayacak 6. Yarı oynayacak 7 ve final oynayacak 8. Yani 8 maç oynayarak bir turnuva geçirecek. O yüzden 8 maçta yalnızca bir kere sarı kartların silinmesi gibi bir durum olsa oyuncular hakikaten yedek kulübelerini, daha doğrusu teknik adamlar yedek kulübelerini doldurmakta epey zorlanırlar. Bu konuda bence iyi bir uygulamaya gidilmiş sarı kartların silinme konusu. Bana mantıklı geldi. Yani İngiltere'nin sağ bekinde kim oynar? Muhtemelen Chelsea'de de bu sezon sakat olmadığı dilimlerde iyi oynayan Reece James'i bekliyorum ama Livramento da oraya çok net adaylardan bir tanesi. Yani Newcastle'da Livramento, yani Trippier'in önünde oynuyor Yani gene

0: geldi. İzliyoruz ve iyi de performans sergiliyor oynadığı zaman. O yüzden de mutlaka zorlayacaktır. Spence orada iyi bir yani kulübede çok çok değerli bir isim. Çünkü iki bekte de oynatabildiğiniz bir isim. Çok atlet bir oyuncu ama zaman zaman tabii ki pas oyununda sıkıntı yaratabiliyor. Jet Spence. Orta alana bakıldığı zaman Declan Rice tabii ki Arsenal'le müthiş bir sezon geçirdi. Ve hani yani tartışmasız takımın orta sahasında banko yazılacak isimdir. Yanında Elliot Anderson'ın oynamasını bekliyorum ki birçok kişi belki Elliot Anderson'ı çok net izlememiş de olabilir ama Nottingham Forest'la özellikle son 2-3 yıldır öyle bir performans sergiliyor ki bu adam Nottingham'da ne işi var dedirtiyor hepimizi. Yani Kobbie Mainoo gibi, Jordan Anderson gibi isimler de var orta saha. Merkez oynayabilecek, 6-8 oynayabilecek ama burada muhtemelen Rice, Elliot Anderson ikilisini görürüz diye merkezde düşünüyorum. Onların önünde tabii ki 10 numarada iki tane çok net aday var. Morgan Rodgers ve Jude Bellingham. Aynı zamanda Eze'yi de yazabiliriz ama burada işte Rodgers'la Eze kenarda oynayabilir. Sonuçta kenarlarda da kullanabilir hoca. Bellingham muhtemelen 10 numara oynayacaktır İngiltere milli takımda diye düşünüyorum. Uçtaki isim zaten çok net. Harry Kane. Sağ kenarda Bukayo Saka çok net. Rashford, Anthony Gordon, Madueke biraz daha kulübe zenginliği gibi yorumlarız. Yani sol çizgide Rodgers mı, Eze mi yoksa başka bir isim mi? Orası bence soru işareti İngiltere milli takımında ama yani ya da Rashford mu pardon. Gordon da olabilir bu arada. Yani solda kim oynarsa çok bir itirazım yok ama sağda Saka oynayacaktır. Uçta Kane oynayacaktır. Arkada 6-8 bağlantısında Rice'la Elliot Anderson'ı bekliyorum ve Jude Bellingham'ı bekliyorum. Yani sol taraftaki isim mutlaka maç planına göre Tuchel'in tercihi olacaktır. İngiltere'de hakikaten dolu dolu bir kadroyla geliyor. Yani İngiltere'nin grubunda açıkçası bir tane çok zayıf takım var. Hatta ilk onu konuşmak isterim ki Panama. Yani Panama'nın 2018'de Dünya Kupası'na katıldığını hatırlatalım dinleyicilerimize ki orada da herhangi bir maçta puan alma başarısı gösterememişti Panama. Panama'da da tabii ki aklımıza ister istemez Beşiktaş'ta da forma giyen sağ bek Amir Murillo geliyor. Panama'nın en dikkat çekici oyuncularından bir tanesi ama kadronun kalanı Amir Murillo seviyesinde bir kadro olmaması dolayısıyla ve grupta da hem Gana hem Hırvatistan gibi çok çok iyi iki tane takımın olması biraz orada açıkçası benim nezdimde Panama'nın çok da şansı olmadığını gösteriyor. Gana'ya geçeceğim ki Gana'nın eski havasında olmadığı çok açık. Yani evet Gana kadrosunda yine nispeten iyi oyuncular var ama Gana eski havasında değil. Yani o son 16 oynayan, çeyrek oynayan 2006-2010'lardaki Gana değil. Sonrasında zaten 2014-2022 Dünya Kupalarına katıldılar ve ikisinde de zaten grup aşamasını geçemeyen bir Gana vardı. Yani bu turnuvada ne yaparlar? Yani bilmiyorum ama yani şöyle söyleyeyim, Hırvatistan ve İngiltere'nin olduğu grupta en iyi 3. olmayı kovalayacaklardır. Panama karşısında averaj kasmaya, yani ya da işte Hırvatistan İngiltere'den birinde şöyle beraberlik çıkarıp en azından adını en iyi 3. olarak 32'ye yazdırmaya çalışacaktır Gana ki biraz sonra da tabii ki bütün tabloları güncelleyeceğiz sizlere için birçok şeyi konuşacağız. Gana'yı da bu şekilde yorumlamış olalım. Hırvatistan milli takımına geçeceğim ki Hırvatistan hakikaten son yıllarda aslında birazcık gerileme dönemine giden bir milli takım. Yani sonuçta 2018'de final oynayan, 2022'de yarı final oynayan bir takımdan bahsediyorum. Neden gerileme dönemine gitti derseniz de oyuncu grubu artık yaşlandı. Artık oyuncu grubunun o eski atletik, o eski topu hızlı çevirebilme kabiliyetli oyuncu sayısı biraz azaldı. Yani tabii ki hala Modric dümende. Yani kağıt üzerinde güzel bir kadro gibi gözükseler de yani gerçekten topu hızlı çevirebilecek ya da mesafe kat edebilecek, dripling yapabilecek kenar oyuncusu eksikliği bence burada çok fazla dikkat çekiyor. Yani genç oyuncular var mı? Tabii Sučić mesela iyi bir oyuncu. İlerisi için ümit veriyor. Topla dripling yapabiliyor ama o birazcık halk tabiri olacak. Hepimizin birbiriyle kullandığı o pırpır dediğimiz özellikli bir kenar oyuncusu olmaması bence burada Hırvatistan'ın hanesine eksi yazıyor. Yani göreceğiz tabii ki. Yani turnuvalarda zaman zaman yani çok katı savunmalar ve bir tane atıp işi bitirme bile işe yarayabiliyor ki yani Avrupa Şampiyonası'nda bunun en iyi özelliği örneği 2004'teki Yunanistan'dı ama artık futbolun geldiği nokta birazcık daha tempo, hız ve akışkanlık istiyor. Bu konuda da çok net bir şekilde bence Hırvatistan'ın durumu biraz sıkıntılı gibi görüyorum. En azından kendi nezdimde bu şekilde değerlendiriyorum. Ki buranın da grubunun tahminlerini yaptım. İngiltere Hırvatistan maçı ilk maç olacak bu grupta, yani L grubunda. İngiltere'nin 1-0 kazanarak Dünya Kupası'na başlamasını bekliyorum. Gana'nın da Panama karşısında 3-0 kazanarak ilk maçlar sonunda lider olacağını düşünüyorum. İkinci maçlar öncesinde İngiltere Gana maçında böyle bir zaman zaman İngiltere'de turnuva içinde böyle afallamalar olur. Ki o afallamalardan bir tanesini bekliyorum İngiltere'de. Gana İngiltere maçı 1-1 bitebilir gibi yorumladım. Panama Hırvatistan maçında Hırvatistan 2-0 kazanır yazdım. Panama karşısında İngiltere 4-0 kazanır yazdım. Hırvatistan Gana maçında da 2-2 beraberlik yazdım. Ve bu tabloya göre İngiltere 7 puanlı lider, Gana 5 puanlı ikinci, Hırvatistan 4 puanlı en iyi üçüncüler arasından turnuvaya devam edecek konumda. Panama da puansız bir şekilde turnuvadan ayrılır gibi yorumladım. Ki şimdi tabii ki bir kez daha hatırlatalım dinleyicilerimize. Biraz sonra tabii grupların ardından tabloları da açıklayacağım. Son 32 turunda nasıl geçildiğini de neler olacağını öngördüğümü de sizlere açıklayacağım. Ama ondan önce tabii ki ilginç bilgilerimiz de var. Ama yine de A grubundan L grubuna göre grup liderleri kimler olur? Şöyle sırasıyla sizlere hatırlatmak isterim. A grubunda 1-2 olarak hatırlatayım, hatta daha güzel olur. Çekya lider Meksika ikinci olur diyorum. B grubunda İsviçre lider Kanada ikinci olur diyorum. C grubunda Fas lider Brezilya ikinci olur diyorum. D grubunda Amerika lider Türkiye ikinci olur diyorum. E grubunda Almanya lider Fil dişi ikinci olur diyorum. F grubunda İsveç lider Hollanda ikinci, G grubunda Mısır lider Belçika ikinci, H grubunda İspanya lider Suudi Arabistan ikinci, I grubunda Norveç lider Fransa ikinci diyorum, J grubunda Arjantin lider Avusturya ikinci, K grubunda Portekiz lider Kolombiya ikinci ve son olarak L grubunda da demin de söylediğim gibi İngiltere lider Gana ikinci olarak yorumladım. Ki şimdi en iyi üçüncüleri sizlere vurgulamak isterim. Şimdi en iyi üçüncüler listesinde tabii ki 12 tane takım yer alıyor. Ve buradaki en iyi üçüncüler kendi aralarında bir lig gibi düşünün. Yani oynadıkları 3 maç sonunda bu takımları alt alta dizelim. 12 tane takımın ilk 8'e girenleri ortaya çıkacak ki burada zaten önümüzde birçok yani 8 tane takım beliriyor. Yani burada katılamayacakları söylemek biraz daha mantıklı buradaki projeksiyona göre. Ki yani şöyle söyleyelim, mesela İran'ın katılmasını beklemiyorum son 16'ya. Paraguay'ın katılmasını beklemiyorum son 16'ya. Son 32'ye düzeltiyorum. Onun dışında da yani 2 tane daha takım elememiz lazım. Önümdeki akıllı projeksiyona baktığım vakitte de şöyle söyleyebilirim. Cezayir'i eliyorum. Yok Cezayir değil. Bir dakika. Şu anda önümdeki akıllı projeksiyona göre bakıyorum. Buradaki eşleşmeler üzerinden yapalım. Oradan zaten çok daha net olur. Ama ondan önce bir bilgileri aktaralım sizlere. Çünkü çok fazla enteresan bilgimiz var. Dünya Kupası ile alakalı. Şöyle söyleyeyim. Bir kere zaten Uruguay'da ilk başta düzenlendiğini hatırlatalım. 1930'da Dünya Kupası. Ve bu Dünya Kupası'na yalnızca 13 tane takımın katıldığını da vurgulayarak Uruguay'ın da ev sahibi avantajının da yanında şampiyon olduğunu söyleyelim. Avrupa'dan gelen takımlar gemilerle yolculuk yaptığı için o dönemlerde yalnızca 3 takımın gelebildiği bir durum söz konusuydu Uruguay'daki Dünya Kupası'na 1930'larda. Ki şöyle bir unvan da var, yani Uruguay'da ilk şampiyon unvanı da var, bunu da hatırlatalım. Brezilya şu ana kadar düzenlenen 22 turnuvanın tamamına katılan tek takım konumunda. Yani 22 turnuvanın hepsinde Brezilya'yı izledik. Ve aynı zamanda bu 22 turnuvanın 5'inde şampiyon olarak en başarılı takım konumunda olduğunda Brezilya'nın bir kez daha hatırlatalım. Ki şimdiye kadar Dünya Kupası tarihinde 22 turnuva gerçekleştirildi. Yani 2026 turnuvası, şimdiki önümüzdeki turnuva zaten 23. turnuva olacak. Ve şu ana kadar sadece 8 tane kazanan ülke çıkabildim. Bu ülkeler sayısıyla ve sırasıyla Brezilya 5 kez, 4 kez kazanan Almanya ve İtalya var. Ki İtalya'yı Dünya Kupası'na görememek artık bir gelenek haline geldi. Yani son 3 Dünya Kupası'nda da İtalya'yı izleyemiyoruz. Bunu da söyleyelim. Belki bazı dinleyicilerimiz İtalya'yı konuşmadın, unuttun galiba gibi yorumlar da yapıyor. Hatta kulağıma gelir gibi şu anda ama en azından İtalya'nın bu turnuvada olmadığını söyleyelim. 3 şampiyonluk ile Arjantin bu 3 ülkeyi takip ediyor. Fransa'nın 2 şampiyonluğu var ki son dönemde çok başarılı bir grafik çiziyor. Uruguay biraz daha tabii ki demin de söylediğimiz gibi ilk yıllarda 2 şampiyonlukla başarılı olduğunu söyleyelim. Ve İngiltere ve İspanya'nın da birer şampiyonluğu olduğunu vurgulayalım. Şöyle bir enteresan bir not da var. Avrupa ve Güney Amerika dışından bu turnuvayı hiçbir ülke konferansından hiçbir takım kazanamadığını da söyleyelim. Önümde bazı rekorlar ve başarılar var. En genç şampiyon unvanında 17 yaşında Brezilya ile Dünya Kupası kazanan, 1958'de ilk şampiyonluğunu alan Pele dikkat çekiyor ki Pele'nin de 3 şampiyonluğu olduğunu söyleyelim bunun yanında. Onun haricinde 5 farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk oyuncu unvanında da Cristiano Ronaldo öne çıkıyor. Yani 2006 Dünya Kupası ile başlayan serüven 2022'ye kadar aslında 5 farklı turnuva olarak yorumlayabileceğimiz serüvende 5 farklı Dünya Kupası'na gol atan ilk oyuncu olmuştu. Bu turnuvada da 6 farklı Dünya Kupası ile herhalde rekor biraz daha genişler diye düşünüyorum. Yani Portekiz kadrosunda belki de en öne çıkarabileceğimiz isimlerden bir tanesi yaşına rağmen Cristiano Ronaldo. Bu turnuvada da mutlaka bir gol katkısı gelecektir bence Ronaldo'dan. Naçizane görüşüm bu şekilde. En çok gol atan oyuncular sıralamasında tüm turnuvaları baz alırsak 16 golle Miroslav Klose Almanya'dan dikkat çekiyor. Bu arada ilginç ve komik olaylar başlığı altında birkaç notum var. Onu da söyleyelim. 1966'da kupa çalındı. Yani İngiltere'de sergilendiği sırada bir köpek Pickles tarafından bir çalının altında bulunan bir Dünya Kupası kupasının böyle bir hikayesi var. Bunu da açıklamış olalım. 1930 finalinde Arjantin ve Uruguay kendi toplarını getirip maçın ilk yarısını Arjantin'in sahip olduğu topla, ikinci yarısında Uruguay'ın sahip olduğu topla oynandığı bilgisini de aktaralım. Çok ilginç bir bilgi geldi bana, o yüzden bunu da paylaşmak istedim. Dünya Kupası'nın en çok izlenen etkinliğinin de 2018'de yaklaşık 3,5 milyar kişinin en az bir maç izlemesi olarak önümde bir not var. Yani en çok izlenen Dünya Kupası'nın 2018 Dünya Kupası'ndaki maç başı ortalaması olarak 3,5 milyar kişi ile çok ciddi bir sayıda olduğunu söyleyelim ki zaten Dünya Kupaları tüm spor organizasyonların ortalamalarına göre vuracak olursak, finallerinin ortalamasına göre, yani Amerika'da Super Bowl çok fazla izleniyor kabul ama bütün dünya çapında dünyanın kupası olmasından da mütevellit hakikaten en çok izlenen spor organizasyonu olabilir. Bizlerin de en heyecan duyduğu organizasyonlardan bir tanesi. Birkaç tane daha farklı detay paylaşmak isterim ki 2006 Almanya Dünya Kupası'ndan sonra yani 9 ay sonrasında, daha doğrusu Almanya'da doğum oranları %10 arttı. Hatta parantez içinde şöyle bir şey de belirtmek isterim. Yani turnuva bebek patlaması yarattı diye de bir durum oldu. Yani açıkçası benim çok enteresan bir olay olarak paylaşmak istediğim bir olay. Tabii ki belli başlı istatistikleri de paylaşıyoruz. En gollü maç olarak 1954'te oynanan Avusturya-İsviçre maçının 7-5, yani 13 golle noktalandığını söyleyelim. Ve tabii ki bugünkü yayınımızda da birçok seferde tekrar ettiğimiz gibi 2026 Dünya Kupası ilk kez 46 takımla oynanacak. Amerika, Kanada ve Meksika ortaklığında. Biraz sonra tabii ki şu şekilde devam edeceğiz. Son 32 turuna bizim projeksiyonumuza göre kalan takımlar üzerinden derin derin sohbet ederek, o takımların ihtimallerini konuşarak devam edeceğiz.
1: Can Genç'le hafta sonu sona erdi.
2: Reklam.
3: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Reklam bitti. Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gol herkese mutlu bayramlar diler. İyi bayramlar.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
1: 2026 Dünya Kupası grupları. D grubu. Amerika Birleşik Devletleri. Turnuvaya 1994 yılında da ev sahipliği yapan Amerika Birleşik Devletleri bu yılda 3 ev sahibi ülkeden birisi olarak yer alıyor. 12. kez turnuvaya katılım sağlayan ABD, 2. kez ev sahipliği yaparken 2002'de yaşadığı çeyrek final başarısının da üzerine çıkmayı hedefliyor. Birleşik Devletler kadrosunda namı diğer Kaptan Amerika ya da bildiğimiz adıyla Christian Pulisic, Juventus forması giyen Weston McKennie ve birçok yetenekli ayağı bulunduruyor. Paraguay. Güney Amerika'nın ortalarında yer alan Paraguay, 9. kez Dünya Kupası'nda boy gösteriyor. 2010 yılında rakibi Santa Cruz önderliğinde çeyrek finale kadar yükselip tüm dünyayı şaşırtan Paraguay, geçmişe oranla daha güçsüz bir kadroya sahip olsa da genç yeteneği Julio Enciso, bir zamanlar Newcastle'da yıldızlaşan Miguel Almiron gibi isimleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Avustralya. Tim Cahill, Harry Cavill, Mark Schwarzer. Bu formayla efsaneleşmiş isimlerden sadece birkaçı. 7. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan Avustralya, 2006 Almanya ve 2022 Katar'da son 16 başarısı gösterse de diğer turnuvalarda grup aşamasında veda etmişti. San Paoli'de forma giyen Kaptan Jackson Irvine önderliğinde Avustralya, milli takımımızın da ilk rakibi olacak. Ve Türkiye.
5: Ara buluruz izini bilirsin, zır deliyiz biz, zır deliyiz biz, la la la.
1: Yani bizim çocuklar.
6: Hem yazında hem kışında, nerede olsan seninleyiz.
1: Vincenzo Montella önderliğinde 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale kadar yükselen A milli futbol takımımız, önce Romanya, sonra da Kosova engelini geçerek tarihinde 3. kez Dünya Kupası bileti alırken 24 yıllık hasrete de son verdi. 24 yıldır uzaktan imrenerek baktığımız bu turnuva bu sene nefesimizi kesecek. Güçlü kadromuzla inancımız tam, umudumuz yüksek, kulaklarımızda ise çalan tek bir şarkı var.
7: Ayrıldızım at golünü.

0: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: KCP beton pompalarının sunduğu parantez başlıyor.

0: Parantezden mutlu günler, ben Berk Sayar. Parantez programında bugün özelinde Süper Lig'i konuşacağız. Süper Lig'in şöyle geniş bir özetini geçeceğiz. Dört büyüklerden başlayacağız. Alt sıralara doğru Avrupa macerasına, kupanın etkilediği Avrupa macerasına, onun yanında orta sıralarda bitiren, bu yılda böyle geçti diyen, haftalar önceden bu yılda böyle geçti kısmını ilan eden takımlar, onun yanında düşme kalma mücadelesi verip düşen kalan takımlar, tüm hepsini konuşacağız, değerlendireceğiz. Bayram özel yayınımız diyelim esasında hatta buna. Zira bayramımız boyunca şimdiden de böyle hepsini tek tek duyabileceğinizi, bayramın sonuna kadar tek tek bu konuşmaları, bu sohbeti dinleyebileceğinizi ara ara zaman zaman aktarmış olalım. Erkan Tiryaki ile özel yayınımızdayız ve ben Berk Sayar. Paranteze giriş yaptık. 0212 273 10'dan sizler katkılarınızı lütfen iletin. Bizlerle buluşturun. Erkan Tiryaki, hoş geldin. Selamlar.
1: Hoş bulduk. Berk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Her şeyden önce şöyle bir dört büyükleri konuşarak başlamak gerekir herhalde. Söz konusu Süper Lig'se.
1: Yani tabii öyle oldu. Yani zaten sezon ilk dörtte bitirdiler.
0: Evet, Galatasaray'la şampiyonla başladım. Neyi doğru yaptı? Neden zaman zaman eleştirildi? Neyi düzeltmesi gerekiyor? Galatasaray'da aynı zamanda ismi geçen oyuncular, gitmesi konusunda adı geçen oyuncular aynı şekilde. Gelmesiyle gitmesiyle heyecanlandıran oyuncular. Bunlar için neler söylersin?
1: Sezon genelinde diyorsun.
0: Tabii. Hem sezonun sonuna bakıyorum, transfer kısmına bakıyorum, hem de sezonun genelini konuştuğumda. Galatasaray neyi doğru yaptı, neyi yanlış yaptı deyip oraya geçelim istersen.
1: Yani bütün takımlar için daha fazla yanlış vardı. Doğruları daha fazla yapan takım zaten sezonu kupayla tamamlayan Trabzonspor'du. Onların da sezonun sonuna doğru yanlışları oldu ama hiç kimse onları yargılayamaz bu kadar son dönemeçteki hatalarından dolayı. Çünkü o son dönemece gelmekle bir başarıydı Trabzonspor için ki sezonu kupayla tamamladılar. Diğer taraftan sezon genel olarak bütün takımlar için A'dan Z'ye, yani ilk sıradan 18. sıraya kadar birçok takım için, ya da öyle söyleyeyim, 15-16 takım için, küme düşenler de dahil buna, yanlışlarla dolu bir sezondu. Yani doğruların az yapıldığı, tabii ki 34 haftalık çok büyük bir maraton, uzun bir maraton, bunun içinde bazı takımlarımızın Avrupa Kupası, bazı takımlarımızın Türkiye Kupası serüveni çok uzun sürdü. O yüzden sadece 34 hafta olarak da bakmak lazım. Arada milli maçlar, Dünya Kupası serüveni, o stresi yaşayan futbolcular vesaire vardı. Her hafta aynı istikrarla, aynı düzenle oynayamazsınız ama daha fazla hataların ön plana çıktı. Daha az hata yapanın kümede kaldığı, Avrupa'ya gitti ve şampiyon olduğu bir sezondu ama hataların daha fazla ön planda olduğu bir sezondu bence.
0: Tabii Galatasaray'da geçtiğimiz 4 yılı göz önünde bulundurduğunda, ya da işte geçtiğimiz diyorum ki bittilik bu sezon özelinde de, bundan önceki 3 yılı göz önünde bulundurduğunda, dediğin gibi hataya en yakın ya da hata yapmaya, şampiyonluğu vermeye en yakın sezon olarak değerlendirebiliriz. Tabii bunu böyle değerlendiriyorken Galatasaray'a ilişkin biraz da detaylandırmak isterim ki gelecek yıl nerelere takviye yapılmalı sence? Ki bu işin sencesi değil belki, burada bir kamuoyu oluşmuş gibi görüyorum. Galatasaray'da şu noktaya şu gelmeli ya da işte şu noktaya transfer yapılmalı, şurada şununla devam edilmeli gibi şeylerde kamuoyunun biraz birleştiğini görüyorum. Ne dersin?
1: Şimdi belli bir başarıdan sonra doymuşluk olur. Her takımda olur. Bu doymuşluktan dolayı da bir değişiklik olur. Bunu Galatasaray 96-2000'de yaşadı. 2001'de çok fazla bir değişikliğe gitmedi. İşte sadece teknik direktör değişikliği vardı. Fatih Terim yerine Lucescu gelmişti. Ama futbolcuların birçoğu zaten kalmıştı. İşte Emre'si, Okan'ı, diğer futbolcuları, Hacı'sı vardı. Ama 2001'de işte bir Ankara Gücü Fenerbahçe yenilgisiyle son haftalarda şampiyonluğu Fenerbahçe'ye kaptırmıştı. O doymuşluk diyebilirdik ama şimdi Galatasaray'da evet, özellikle Dünya Kupası'ndan sonra bakalım Barış Alper'i tutabilecek mi Galatasaray, işte yine Abdülkerim'i tutabilecek mi, belki Uğurcan'a çok büyük teklifler gelecek Dünya Kupası'ndan sonra, bunları bilmiyoruz. Dünya Kupası'nın bitmesinde beklemeliyiz açıkçası. Doymuşluk var mı? Bazı futbolcular üzerinde olabilir. Örneğin Lucas Torreira gibi. Ve işte aslında 4 yıl üst üste şampiyon olan herhalde bir Icardi var. ki zaten onunla yolları ayrıldı. Abdülkerim var, Barış Alper var. Başka var mı? Torreira var bir de herhalde. Yani çok fazla aslında baktığın zaman Galatasaray kadrosu 4 yıl üst üste oynadı. Her sezonun kahramanı farklıydı. İşte ilk sezon Icardi'ydi, Mertens'ti, Oliveira vardı. Özellikle ilk sezon şampiyonluğunda çok katkısı vardı. Son 2 senede Osimhen var. Tabii Dünya Kupası'ndan sonra özellikle transfer sürecinin daha fazla şekilleneceğini ki Galatasaray'ın acelesi de yok. Şöyle acelesi yok. Yani ilk resmi maçını ligde oynayacak. Avrupa'da Eylül'de maçını oynayacak direkt Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katıldığı için. Diğer takımlar gibi örneğin Fenerbahçe 21-22 Haziran'da sezonu açacak. Eğer kupayı Konyaspor alsaydı Beşiktaş 2 hafta sonra sezonu açacaktı. Birçok takım sezonu erken açacakken Galatasaray Temmuz'un ortasına doğru sezonu açacak. Yani milli futbolcular Dünya Kupası'ndan dönmüş olacak. Dünya Kupası'ndan sonra transferi ön planda olan isimler daha fazla belli olmuş olacak. Ve oturmuş bir yönetim düzeni, oturmuş bir teknik direktör düzeni.
0: Bu arada benim bildiğim Beşiktaş'ın işi değişmiyordu yine öyle olsa dahi.
1: Ya Konferans Ligi'nde herhalde başlasa daha da fazla.
0: Hayır, 23 Temmuz diye biliyorum her ikisinde. Avrupa Ligi eleme oynasaydı eğer oynayacak, düzeltiyorum. Beşiktaş şu anda Trabzon'un kupayı almasıyla Avrupa Ligi'ne
1: gidiyor.
0: İkinci eleme turu oynayacak. Evet, 23 Temmuz'da ama gördüğüm kadarıyla benim eğer önümdeki tabloda yanlışlık yoksa.
1: Konferans'ta da aynısını oynayacak. Evet, o zaman Trabzonspor'un biraz değişti. Ya da Başakşehir. Yani şöyle ki yani sezonu çok erken açacak rakipleri. Yani Fenerbahçe zaten fazla ön eleme oynayacak. Şampiyonlar Ligi'nden ikinci ön elemeden başlıyor diye biliyorum. Üç ön eleme geçmesi lazım. Herhalde başkan belirsizliği, teknik direktör belirsizliği, kadro belirsizliği var. Beşiktaş sıfırdan bir yapılanmayla girecek. Çok net bir şekilde.
0: Peki yani, biz Galatasaray'dan koptuk an itibariyle. Fenerbahçe'ye devam edelim.
1: Şöyle geliyorum Galatasaray'a. Bu takımların yanında Galatasaray'ın sıfırdan başlayacağı tek Galatasaray'ın işte çok önemli teklifler gelirse işte Barış Alper'e 40 milyon euro teklif geldi. Geldi Uğurcan'a 50 milyon teklif geldi. İşte Real Madrid geldi, Osimhen'i istedi, 100 milyon euro teklif yaptı. Zaten orada da ciddi bir maddi gücü olacak Galatasaray'ın. Yerlerini doldurmak için onların bir telaşı olur. Eğer böyle teklifler gelirse onun dışında diğer rakiplerine baktığın zaman diğer rakipleri telaş içindeyken Galatasaray yine sezona 1-0 yani bugün itibariyle işte bugün ne 24 Mayıs 24 Mayıs itibariyle 2026-2027 sezonuna Galatasaray yine 1-0 önde başlıyor.
0: Peki. Erkan Tiryaki ile yayınımız devam ediyor ve Fenerbahçe ile devam edeceğiz. Fenerbahçe nerede hata yaptı diye sorduğumda Erkan Tiryaki neler söylersin?
1: Kendi kendine. Şimdi ilk yılda kaybettiği şampiyonlukta hep ikinci oldu zaten Galatasaray'ın şampiyonluklarında Fenerbahçe. İşte ilk 3 yıla oranla hep rakibini takip eden bir Fenerbahçe vardı. Bu sezon da tamam puansal olarak rakibini takip ediyor ama çok fazla fırsat geçti Fenerbahçe'nin eline. Özellikle son dakikada yediği goller, işte hemen akla gelen Kasımpaşa, Rize, Antalya maçında 90'da direkten dönen top veya Karagümrük maçındaki işte o kadar büyük bir fırsat gelmişken Karagümrük maçında kötü oynanan futbol, küme düşme hattına kaybedilen çok fazla puanlar. Ne olursa olsun rakibinle yine bir şampiyonluk maçına çıkıyorsun. Hiç varlık gösteremeden penaltı kaçırdığın bir maç. Penaltı yazsan senaryo belki farklı olurdu. Ya Fenerbahçe'nin eline işte 9, 10, 11 ne kadar dersen o kadar çok fırsat geçti ki. Ne işte hakem diyebilirsin, ne başka bir şey diyebilirsin, ne... tabii ki bunun içindeki en önemli şey ara transferdeki transfer politikasının yanlışlığı. Ama şimdi diğer taraftan da işte Ederson orada boşa çıkmasa, 10 kişilik Kasımpaşa'dan gol yemesen, Talisca penaltıyı gole çevirse Galatasaray maçında hiç kimse santrafor'u konuşmayacaktı. Yani aslında sağ içinde kaybetti Fenerbahçe. Net bir şekilde son dakika yediği goller, eline geçen fırsatları değerlendirememek. Ondan sonra sırayla sayabiliriz. İşte yönetimin işte iki santrafor'u göndermesi yerine santrafor alamaması, transfer politikasının yanlışlığı. İşte
0: bir de bunu yapan yönetim mesela Erkan Tiryaki, bunu yapan yönetim mesela sezon sonunda bir kupa da alması halinde en çok kupa kazanan yönetim olacaktı. O da ilginç.
1: Ya zaten şimdi baktığın zaman son 12 yılda 2 tane kupa var zaten. O çok şey değil. Sen ben yönetsek de Fenerbahçe zaten her zaman doğal şampiyonluk adayı, doğal Türkiye kupası adayı.
0: Final Four'da da bir kültür olmuştu mesela. 5
1: yılda yani.
2: Yani zaten orada Euroleague'de takım kazanıyor. Kadınlar da zaten son 4 yılda hep ikinci oluyordun. Hep son dakika şampiyonluğu kaybediyordun. Şampiyon oldun. Kadın basketbolda zaten kupan banko. Yani sen ben yine de yönetsek zaten bu kadar kupa gelecekti. Bu futbolda gelmedi sürece bu şey yani yok kürek takımı şampiyon olmuş, yok şu olmuş, yok bu olmuş. Bunun camia karşısındaki çok büyük bir şey yok. Tabii ki çok önemli. Basketboldaki, Euroleague'deki ben eminim ki ya bende de başta olmak üzere birçok taraftar cuma günü Olympiakos'a kaybedilen maçtan sonra büyük bir hayal kırıklığı yaşadı en az futbol takımı kadar. Bu başka bir konu. Ama Fenerbahçe bu yıl eline geçen fırsatları o kadar çok net harcadı ki, o kadar çok net fırsat tepti ki, onlardan belki birkaçını değerlendirerek psikolojik üstünlüğü, ki bir tanesi herhalde Samsun Spor maçıydı. Ya bu kadar fırsatı ele geçip tek değerlendirdi Samsun Spor maçıydı. Orada da psikolojik üstünlüğü acaba alıyor mu dedik. 2-1 gerideydi 90. dakikada, 88. dakikada. Orada 2 gol attıktan sonra 3-2 kazandı. Evet, Fenerbahçe herhalde psikolojik üstünlüğü bu sefer alacak. Tak üzerine Kasımpaşa maçı denk geldi. Rize maçı denk geldi. Yani onun bir devamlılığını sağlayamadı. Rakibin bu kadar tökezlerken, bu kadar fazla maç kaybederken, son yıllarda hiç kaybetmediği kadar puan kaybederken, senin sağ içinde buna bir reaksiyon vermen lazımdı. Bu reaksiyonu Fenerbahçe psikolojik olarak da futbol olarak da çok fazla veremedi. Özellikle Galatasaray derbisinin kazanılmasıyla ara dönemde, yani Ocak ayında şeyde Tedesco ile büyük bir moral motivasyon, psikolojik üstünlük motivasyonu sağlamışken takım, işte iki santraforunu gönderip onun yerine alamamak, bunların hepsi etken ama ikinci, üçüncü, dördüncü sırada gelir. Birinci etken tabii ki sağ içinde. Sen 90. dakikada Ederson boşa çıkarsa, 10 kişi kalmış Kasımpaşa'ya karşı kapanıp golü yersen, son maçta bile Eyüp Spor karşısında savunmana top çarpıp golü yersen, Antalya Spor maçında 30 santimetreden golü atamazsan, penaltıyı kaçırırsan Galatasaray derbisinde, bunların hepsini yan yana dizdiğimiz zaman Fenerbahçe sağ içinde kaybetti demektir şampiyonlar.
0: Kaldı ki penaltıyı kaçırdığın maçta sonradan 3-0 geriye düşüyorsun. Yani maçın tam da durum
2: noktası. Evet. Maçın, o maçın senaryosu 1-0 başlasa başka bir şey konuşuyorduk. Kesinlikle. Belki büyük stres Galatasaray'a şey yapacaktı. Öyle veya böyle Galatasaray Antalya'ya kaybetseydi son Kasımpaşa maçı, belki daha yani kazanırdı büyük bir ihtimalle. Bu sefer kaybetmez ama daha farklı şeyler konuşabilirdik. Diğer taraftan Galatasaray bir şekilde eline geçen fırsatı değerlendirdi. Hata yapmadı ve şampiyon oldu. Yani 4 yıl üst üste şampiyon olmak, yok sağ dışıydı şuydu buydu. Yani bu yıl Fenerbahçe'nin hatta ligi işte kaç puan farklı kaybetti Beşiktaş? 20 puan farklı kaybetmiştir herhalde. Hatta ve hatta Beşiktaş'ın bile eline çok fazla, yani Beşiktaş'ın bile eline çok fazla fırsat geldi ama değerlendiremediler.
0: Şimdi Fenerbahçe için de şunu konuşabiliriz belki Erkan Tiryaki. Şimdi Galatasaray'da şunu konuştuğumuz için şunu konuşabiliriz diyorum. Galatasaray'ı önce bir hemen hızlıca kontrol edip sizlere aktarayım. Konya, Alanya, Beşiktaş, Başakşehir, Trabzon, Göztepe, Kocaeli, Gençlerbirliği, Fenerbahçe ve Samsun maçları ardı ardına. Bu maçlar zorlu maçlar olacak. Fikstürde Galatasaray'ı hem ilk yarı maçlarında hem de ikinci devre maçlarında zorlayacak demiştik. Ki burada bu saydığım takımlardan Konya'ya, ama Konya'da biraz sürpriz oldu, onu da söylemek lazım. Konya'ya, onun yanında Trabzon'a, yine konuştuğumuz gibi her iki maçta da Kocaeli'ye, aynı şekilde Samsun'a takıldığını gördük Galatasaray'ın. Bu fikstür zorluğunda esasında beklenen gibiydi. Fenerbahçe tarafı hep hesaplamalar yapıyordu ya. Ya şurada takılsa, burada takılsa sen her maçı alsan şampiyonsun diye. Hepsi de oldu dediğin gibi. Ama Fenerbahçe'de de şurası belirleyici oldu. Aynı şekilde hatta Karagümrük'ten değil, ben orada Trabzon'dan alayım. Trabzon, Kasımpaşa, Antalya, Samsun, Karagümrük, Gaziantep, Beşiktaş maçlarını geçiyorum. Kayseri, Rize ve Galatasaray derbisine kadar olan bölüme geliyorum. Orada Kasımpaşa'ya 1-1, senin dediğin gibi az önce çok güzel aktardın. Yanında Antalya Spor'a 2-2 ile takıldı. Sürpriz bunlar bu arada. Kasımpaşa'ya takılır demezsin mesela bir fikstür yaptığında. Trabzon'dan 1 puanla döner, Kasımpaşa'dan 3 alır, Antalya'dan 3 alır, Samsun'da belki 1 puan alır diye devam edersin ön tahmin yaptığında, ama hiç olmadı onlar. Hep sürpriz yaşattı ve hadi oralarda takıldı, Karagümrük'ü de deplasmanda da olsa yener dersin Olimpiyat'ta. Bunu konuşursun ama orada da 2-0'lık mağlubiyetle fişi çekmiş oldu. Hadi onu da geçtim. Bir Kasımpaşa travması daha yaşattı. Son dakikada gelen gol, son dakikada gelen farklı bir golle. Çaykur Rizespor karşısında 2-2 ile bitti maç. Fenerbahçe hakikaten sürprizleri yaşattı ve hep tepti, fırsat tepti. Bunu konuşturdu.
2: Yani doğru aslında Fener, şimdi sen Galatasaray'ın sürprizlerini konuştun. Fenerbahçe'nin kaybettiği maçları konuştun. Fenerbahçe aslında zor fikstürünü geçmiş. Fenerbahçe işte Trabzonspor'u gitti, deplasmanla yendi. Beşiktaş'ı yendi. Çok zorlanarak son dakika penaltı golüyle. Samsunspor'u yendi. Konyaspor deplasmanından 3 puanı aldı. Çok rahat bir şekilde. Tabii orada Konya'nın artık tamamen Türkiye Kupası finaline odaklanması vesaire de vardı. Bunların hepsini birlikte baz aldığımız zaman Fenerbahçe zorlu fikstürleri zaten geçmişti. Asıl takıldığı yer Fenerbahçe'nin kolay dediğimiz işte Kasımpaşa maçı gibi, Rize gibi bu tarz maçlarda Fenerbahçe çok zorlandı ve zaten hep son dakika golleriyle sıkıntı yaşadı. Bu açıdan baktığımız zaman Fenerbahçe'nin zaten ya bu sezonluk olarak değişiyor. Bazen dersin ki derbi bazen Fenerbahçe bu yıl her ikisini yapamadı. Galatasaray'ı iki maçta yansa zaten şampiyondu. Veya Kasımpaşa'yı, Antalya'yı, Rize'yi yenseydi şampiyondu. Ya bu yıl o kadar çok fazla fırsat geldi ki Fenerbahçe'ye. Direkt saha içinde kendisi kaybetti diyebiliriz.
0: Peki Trabzon dedim. Beşiktaş'a döneceğim oradan. Trabzonspor için neler söylersin? Bu sezon 3. kapattılar ligi. 77 Galatasaray, 74 Fenerbahçe, 69 Trabzonspor dedik. Trabzonspor bence bir teknik direktörü yeniden mi kazandı diyelim? Yoksa kazanmış mıydı zaten? Neler söylersin?
2: Ya çok kaygan bir zemin. Şimdi seneye birazcık sıkıntılı bir süreç başlasın. Fatih Tekke de, yani sezonun teknik direktörü. Fatih Hoca da tartışılmaya başlayacak. Futbolun doğasında bu var. Tabii onlar da şöyle bir fırsat yaptı. Hiç bu kadar yüksek bir çıkış beklemiyorlardı. Sonuçta şampiyon olduktan sonraki sezondan sonra fazla puan topladıklar veya şampiyonluğa ilk dörde, ilk üçe en fazla yaklaştığı sezon oldu Trabzonspor. İki sezonda kupayla tamamladı bence. Sezonun çıkış yapan ve en başarılı takım Trabzonspor diyebiliriz. Onlar da şöyle fırsat tepti. Galatasaray galibiyetinden sonra Alanya deplasmanından başlayarak çok basit puanlar kaybettiler. Çok olmayacak denilen puanlar kaybettiler. Yoksa eğer o fırsatı değerlendirebilselerdi üst üste, yani kalan 4 haftada Galatasaray maçından sonraki maçlarını zaten kazansalardı Trabzonspor şampiyon olacak. Bu kadar fırsat ellerine gelmişti ki rakiplerimle maç oynadığı bir dönemde. Yani en kötü ikinci bitirebilirlerdi dedi ki, kazansalardı, yani kazanarak devam etselerdi ki fikstürü bence daha kolay gözüküyordu rakiplerine göre. Onlar da bence şu anda içten içe acaba diyorlardır ama işte Türkiye Kupası'nın kazanılması, beklenenden çok daha iyi bir sezon geçirilmesinden olayı bence Trabzonspor taraftarı mutludur. Tabii onlar için de kritik nokta neydi? Gençler Birliği maçıydı. Yani Gençler Birliği'nin bu kadar pop kadro öyle çıktığı bir maçta son dakika golü gelmesi belki de eğlenecekti Gençler Birliği'ne Trabzonspor. Onlar da biraz direkten döndü. Şanslılardı. Yani iyinin yanındadır ya.
0: Tabii. Metin Hoca'ya ayrı bir parantez açmak gerekiyor Gençler Birliği tarafına geçince. Onu da hakkını şimdiden teslim edelim.
2: Evet. Oradaki radikal değişiklikle peki konuşmak lazım.
0: Peki Beşiktaş'a döndüğümde Beşiktaş tarafına bakarsam, Erkan Tiryaki sesimi alabiliyor musun? Senin sesin biraz uzaktan gelmeye başladı. İstersen bir reklama gideyim. Reklamın ardından tekrar daha sağlıklı tamamdır ortamda bağlantıya tamamdır devam edelim.
2: Araçta olduğum için belki ondan dolayı.
0: Tamam, hemen.
3: KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam edecek.
4: Reklam

0: Reklam bitti.
1: Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gol herkese mutlu bayramlar diler. İyi bayramlar.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: ACP beton pompalarının sunduğu parantez devam ediyor.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Parantez programında aranın ardından birlikteyiz ve Süper Lig özel, aynı zamanda bir anlamda bayram özel gibi de görebiliriz. Zira böyle uzun uzadıya dinlenecek, keyifle dinlenecek ya da keyifle konuşulacak konulardan biri değil mi? Bayramda birçok yerde bu konular meşgul edecek, öyle söyleyeyim. Yani işte bayramda konuşulacak şeylerden biri nedir Erkan Tiryaki mesela? Ya kavurmayı biraz bekletin. İşte hemen tüketmeyin. Mesela sen hemen tüketenlerden misin yoksa bekletenlerden misin? Bence hemen tüketenlerdensin abi. O gün içerisinde.
1: Büyükbaş olursa ben küçükbaş yemiyorum. Büyükbaş olursa yerim.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Küçükbaş olursa yiyemem. Ya bak, kokuyor bana hepsi.
0: Abi küçüğü büyüğü sormadım ama ben şimdi bak. Bak sen yani gurmelikten şey yiyin.
1: Bir Zamanlar Anadolu filmiydi herhalde, Yılmaz Erdoğan.
0: Evet abi.
1: Yani et kuzu etidir. ben yiyemem mesela. Yani o damakla alakalı, evet kuzu yerim ama yani bilmiyorum, böyle çok iyi marine edilmesi vesaire gerekiyor. Ya yani o bir artık şey olmuş. Dini kültür değil, başka bir şey o.
0: Bu arada o sahne, o sahne biliyorsun, doğaçlama değil mi?
1: Doğaçlama, evet evet.
0: Evet, hatta Yılmaz Erdoğan'la beraber.
1: Evet, doğaçlama. Yokmuş replikte.
0: Replikte yok. Çok da güzel oynuyorlar yani. Bir Zamanlar Anadolu'da değil mi diye giriyor orada ya mesela. Doğru.
1: Evet evet.
0: Et de
1: orada
0: çok
1: zaten
0: güzelmiş.
1: Değil mi derken zaten şeyden çıktığını anlıyor. O anlıyor.
0: Tabii.
1: Şeyden, senaryodan. Yani, o konuda sağlık şeyi verebilecek şeyde değilim ben. Yani önüme gelirse yerim ama küçük baş sayememeyi tercih ediyorum. Yani biraz yemeyenler zaten, küçük başı yemeyenler zaten kokuyor diye yemez. Evet. Lezzetinden ziyade. Peki. Ya da çok iyi marine edilmesi lazım.
0: Evet. Ben tamamen şuradan girecektim konuya. Yani bayramda bir bu konuşulacak, bir de işte Süper Lig'de ya şöyle olsaydı, böyle olsaydı, öyle olmasaydı gibi gibi ihtimalleri konuşuyor olacağız bayramda. Yani evlerde konuşacak. Evlerde gündemi bunlar belirleyecek. Tabi biraz da siyaset konuşulacak, o da ayrı konu.
1: Yani siyaseti daha fazla devreye
0: daha fazla gitmiş. Konuşulur bu dönemde. Doğru.
1: Diğer taraftan şimdi futbolda da Dünya Kupası var. Dünya Kupası devreye giriyor.
0: Gerçi daha fazla konuşuyorum da ben mesela. Kendimi hatırladım. Şu an mesela en son bir böyle aile toplantısında, aileyle beraber bir araya geldiğinde ya da ilk geleceğin zaman onu konuşacaksın abi. Çok şey birikti yani siyaseten.
1: Yani orada da siyaset, futbol, evet. Ekonomi, magazin geri gelir. Aile durumu, evleniyor musun, çocuk var mı?
0: Tabii.
1: Sana bunlar da gelecek.
0: Abi bana gelecek bunlar, doğru diyorsun. Bak sen biraz da böyle tecrübeli biri olarak abi hemen bir yani. Oradan sana bunlar da geliyor dedin. Ben de seni sıkıştırayım Erkan Tiryaki yayında.
1: Ya olur.
0: Nereden sıkıştırayım abi? Ya, dur ben aklıma geliyor yani, belki.
1: Beni çok sıkıştırabileceğim bir şey kalmadı. Onunla eleğin aslın derler ya.
0: Abi kalmadı, doğru diyorsun.
1: Beni çok sıkıştırabileceğim bir şey kalmadı.
0: Ben işten yürürüm belki. Dur bakayım abi, aklıma belki bir şey gelir. Dur bakalım.
1: Bir şey geldi mi? Her zaman beklerim sıkıştırmanı.
0: Peki eyvallah. Abi teşekkür ettim. Erkan Tiryaki ile yayınımız sürüyor. Tabii biraz işin esprisiyle girdik. Tatlı kısmıyla girdik. Beşiktaş tarafına döndük. 60 puanla 4. sırada tamamladılar. Beşiktaş'ı konuşuyoruz. Orayı konuşarak Başakşehir'e geçeceğiz. Göztepe'ye geçeceğiz.
1: Yani büyük hayal kırıklığı. Tabii ligin bazı sezonları şu özellikle 3-4 yılda bir 38 hafta oynandı. 36 ama 34. Yani ortalama Beşiktaş'ın puanı son 4-5 sezonda 2'yi bile bulmuyordur. 1.70, 1.80, 1.60. İşte değişen başkanlar, değişen teknik direktörler, kötü kadro planlaması. Bir kere Beşiktaş sezon içindeki şu başkan değişikliğinden vazgeçmesi lazım. Hadi teknik direktör değişikliği neyse de. Çünkü gelen başkan, Fenerbahçe belki bu dönem aynı hatayı yaptı devre arası transferinde. Harcıyor. Yaptığı transferler boş transferler oluyor. Hadi şimdi gitti senin rakibin Kante, Gündüz gibi gelecek sezonlarda da kullanabileceği önemli iki isim aldı. Yani senin gidip aldığın isimler daha, gerçi Trabzonspor'da her ne kadar çıkış yakalasa da işte Muçi'ydi, Al-Nusrati'ydi. 30 milyon euro yaklaşık verdiğin, 25-30 milyon euro verdiğin isimleri daha sonra elden çıkartmaya çalışıyorsun. Geçen yıl devre arasında da aynı hatayı yaptın. Bu yıl devre arasında da aynı hatayı yapıyorsun. Beşiktaş'ın evet yine söylüyorum, özellikle Galatasaray maçını kazanması durumunda bir ivme yakalayabilseydi Fenerbahçe maçını da kazanabilirdi. Hiç oynamamasına rağmen başka bir konu. Ama o moralle gelseydi tamamen Beşiktaş'ın da eline gelmişti şampiyonluk şansı. Ama onlar da yani o kadar kötü bir transfer politikası, o kadar kötü yatırımlar yaptılar ki, ve hiçbir şekilde garip olan ders alınamaması. Hep aynı hataları, aynı şeyleri deneyerek yapmaya başladılar. Beşiktaş'ın bence en büyük sıkıntılarından, en büyük sıkıntılarından birisi, en büyük sıkıntısı yanlış transfer politikası. Bir anda 7-8 oyuncu almanın isim fark etmeksizin camiayı heyecanlandırdığını düşünerek, yani bunlar işte 1,5 yıl önceye gidiyorum. Şeyle herhalde Van Bronckhorst'la 5-0 kazanılan Galatasaray derbisi. Orada Immobile'nin, Rafa Silva'nın yıldızlaşması, ki bu dönemde belki de son 3-4 yılda en faydalı transferlerden birisi Rafa Silva'ydı. Ama oranın da karakter problemi varmış. Sadece şey olarak bakmamak lazım, karakter olarak da bakmak lazım transferlere. O açıdan baktığımız zaman Beşiktaş'ın transfer politikasındaki yanlışlığı, bu yanlışlıklardan bir tanesi, en önemlisi de sürekli yönetim değişmesi, sürekli teknik direktör değişmesi, sürekli futbola bakan şube sorumlusunun transfer yöneticisinin değişmesinden dolayı herkes geldi kendine göre transferler yaptı. Burada kimseyi suçlamak veya bir tırnak içinde de söyleyeyim, avanta peşinde koştuğundan dolayı değil. Tabii ki gelen herkes Beşiktaş'a hizmet etmek için kendi çapında bir şeyler yapıyor ama transfer başka bir iştir. Şimdi Önder Özen çok iyi bir yorumcu, çok iyi bir futbol adamı. Özellikle Zico döneminde Fenerbahçe'deki katkısı çok büyüktü. O Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final vesaire oynarken yardımcı antrenörlüğü çok iyi. Ama sportif direktörlük denendi Önder Özen'le. Olmadı. Kasımpaşa teknik direktörlük denedi Önder Özen'le yanlış hatırlamıyorsam. Olmadı.
0: O da hep iyi şeyleri yani hatırlatıyor.
1: Daha denenmişi, bir daha denenmişi denemek ne kadar doğru.
0: Ama aynı transferde de iyi şeyleri hatırlatıyor mesela, ne dersin? Önder Özen. Transfer döneminde de iyi şeyleri hatırlatıyor Önder Özen mesela, ne dersin?
1: Hangi dönem, hangilerini yaptı mesela Beşiktaş'ta?
0: Yani onun ön plana çıkarıp tüm yaptığı transferleri çıkarsak konuşsak Erkan Triyakin o açıdan. Bu arada araca çok yağmur yağıyor, camdan anlıyorum galiba.
1: Fark ediyorsun değil mi?
0: De, abi yerini de o
1: kulaklıkta. Bayram yağmurlu. Aynen. Her bayram, her kurban bayramı yağmurlu oluyor.
0: Biraz öyle. Abi şöyle söyleyeyim. Senin bulunduğun yeri bile ben şu an çıkartırım yani. İşte sen şu an Yeni Mahalle, Bahçeli Evler, Beştepe, Emek civarındasın Ankara'da.
1: Anlık hava durumu takip ediyorsun o zaman.
0: Abi Windradar'dan takip ediyorum seni. Yani hava radarından takip ediyorum.
1: Doğru yeri, tarif ettim. Değil mi? Yeni Mahalle tarafındayım.
0: İş yerine de çok yakınsın.
1: Ama şu anda azaldı. Bir anlık bir bastırma.
0: Geçiş, yağmur geçişi.
1: Şu anda bir yağmur geçişine geçiştirdim. Aynen. Şey yaptı. Azaldı.
0: Abi ben yerini bulurum.
1: Senden bir şey kaçmaz. Abi ben yerini... Gazetecilikten sonra hafiyelik yap.
0: Abi neylik yapalım?
1: Hafiyelik.
0: Ha peki, takip hafiye. Eden. Abi o eski de ya, o tarih kitaplarından hatırlıyorum hafiyeliği.
1: Ya işte ne diyorlardı şey...
0: Dedektif de sen ona.
1: Dedektif.
0: Aynen, dedektif de hafiyelik yani...
1: Kemal Sunal'ın filmleri aklıma geldi, tamam.
0: Peki abi, tamam, ama kaçmaz bizden yani, öyle söyleyeyim.
1: Zeyrek diye bir filmi vardı herhalde değil mi Kemal Sunal'ın?
0: Yok, onu hatırlayamıyorum. Onu hatırlayamadım abi. Peki, hızlıca devam ettim. Ben dersi kaynattım. Dersi kaynattıktan sonra tekrardan suçumu kabul edip şöyle hızlıca devam edelim. Beşiktaş'a ilişkin söyleyeceğin farklı bir şey var mı diye ben sorayım. Sen önce yüzden kısmı ile yaklaştın.
1: Beşiktaş'ın büyük problemi çok fazla denenmişe denemesi artı. Ya gerçi buna Fenerbahçe'de düşüyor da, yani transfer politikasını çok yanlış şey yapması. Bazen şunu demek yeterli olabilir, yani devre arasında yapacağı Beşiktaş'ın çok basitti. Yani biz gelecek yılın kadrosunu kuruyoruz ama işte devre arasında tam havlu atmamıştı Beşiktaş. 8-9 puanlık bir fark vardı. Yani hedef orada yüksek tutmayı, böyle Türkiye kupasıdır hedef deyip veya o da olmayabilir deyip az transfer yaparak mevcut kadroyla devam ederek, hani para biriktirme politikası olur ya, yani gelecek yılın yatırımını yapması lazım. Şimdi ister istemez rakiplerinin o transferdeki şeylerine zengin futbolcu, maliyetli futbolcu, yıldız futbolcu alma izlenimini devam ettirmeye çalışacaklar. Orayı yapmaya çalışacaklar. Bunu yapınca da maddi olarak zaten gücü çok fazla yok Beşiktaş'ın şu sıra. Ne kadar faydalı olacaklar göreceğiz.
0: Başakşehir'e geçtim. Başakşehir'de 5.lik mücadelesinde Göztepe, Samsun son ana kadar takip edemese de onlarla yarıştı. Başakşehir için neler söylersin? Bu sezon onlar da yoluna tam olarak nerede devam ediyorlar diye şöyle önümdeki tabloyu açtığımda Konferans Ligi'nde devam ettiklerini ve ikinci elemeden katıldıklarını, yine Beşiktaş gibi, Fenerbahçe gibi, hatta yanlış mı görüyorum? Hemen hemen benzer tarihlerde olmayacaklarını hatırlatalım. Evet, Fenerbahçe 21-22 Temmuz, tabi Salı Çarşamba'ya denk geldiği için bir iki gün önce. Şampiyonlar Ligi'nin kültürüne ayak uydurabilme açısından salı günü ya da çarşamba günü oynayacak. Beşiktaş perşembe gününe, çarşambaya denk gelecek, o döneme denk gelecek bir süreçte oynayacak. Başakşehir'de yine Beşiktaş'la aynı günde oynayacak, öyle bekliyoruz. Neler söylersin Başakşehir için kısaca?
1: Tabii kupayı Konyaspor'un kaybetmesiyle beraber onlara bir UEFA şansı doğdu. Orada ben Göztepe'nin gitmesini çok istiyordum Avrupa'ya 5. olarak. Bir İzmir şehrinin de tekrar çok uzun yıllar sonra bir Avrupa kupası görmesine, ki hak ediyorlardı bence performanslarıyla, Avrupa kupası görmelerine isterdim. Tabii Başakşehir'de Nuri Şahin'le beraber çok büyük bir çıkış gerçekleştirdi. Sezonun Fatih Tekke ile beraber en faydalı teknik direktörlerinden birisi de veya en başarılı teknik direktörlerinden birisi de Nuri Şahin olacak. O yüzden Başakşehir'de o herhalde son 10 yılda 7. ya da 8. kez Avrupa kupalarına katılıyordur. Onun artık benimsedi. Özellikle Emre Belezoğlu'nun göreve gelmesinden sonra, Aykut Kocaman, Emre Belezoğlu o dönemde gerçekten çok sıkıntı çektiler. Toparlanmaları

0: tabi doymuş bir kadrodan sonra dönüşümleri kolay olmadı. Sıkıntılı bir süreç yaşadılar ama bir iki yıllık tökezlemeden sonra bu yılda acaba öyle mi derken Nuri Şahin'in gelmesiyle beraber önemli bir çıkış yakaladılar. Ben hak ettikleri yerde olduklarını düşünüyorum çünkü orası rahat bir kulüp. Şampiyon olurken de rahat kulüp. Abdullah Avcı çalışırken de, Okan Buruk çalışırken de. Neden? İşte taraftar baskısı yok. Maaşlar zamanında alınır. Bir tribün baskısı yok. Diğer taraftan nasıl söyleyeyim, bir başarılı olma zorunluluğundan ziyade istikrarı koruma dertleri vardı. Bunu da zaten yaparken çok fazla zorlanmadılar. Ama bir iki yıllık o tökezlemeden sonra özellikle Okan Buruk o şampiyonluk dönemi daha sonrası da bir tökezlemekten sonra ki orada da Avrupa Kupalarına katıldılar. Yani yine ilk beş içinde bitirdikleri sezonları oldu. Bu yıl bence tekrar o doğru transferlerle bir kere işte o doymuş oyuncuları göndererek Şamudrov transferi çok önemliydi. Doğru transferlerle yeniden ilk 5'e girdiler. Konferans liginde artık bizim takımlarımızın işte Freiburg'un UEFA Avrupa Ligi finali oynadığı işte konferans ligi finaline veya yarı finaline Polonya takımlarının, Ukrayna takımlarının savaş ortamındaki bir Shakhtar Donetsk'in oynadığı yerde artık açık ve net bir şekilde bizim takımlarımızın da çok net söylüyorum Başakşehir'in de Göztepe'nin de ya zaten Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor saymıyorum bile. Eğer konferans ligindeyseniz doğru. Oranın doğal favorisi kazanmak.
1: Ne eksiğimiz var dedirtiyor değil mi o Freiburg'u finaldeki performansıyla görünce?
0: Yani baktığınız zaman tamam Aston Villa zaten çok ağır basan yani Premier Ligi ilk 4'te bitiren bir Şampiyonlar Ligi takımı gelip Avrupa Ligi'ne alması gayet normal ama bizim konferans ligin işte Başakşehir'in, Katılsaylı, Göztepe'nin bu takımlarımızın en az çeyrek final, yarı final görmesi lazım. Yani şimdi bakıyorsun kim oynuyor? İşte Crystal Palace oynuyor. Premier Ligi kaçıncı sırada bitirdi Crystal Palace? Belki işte şu an önümde değil ama Rayo Vallecano oynayacak şeyde. Yanlış hatırlamıyorsam da Rayo Vallecano'da işte ilk 10'da bitiren takımlardan birisi veya işte her yıl acaba kümede kalır mı kümede kalmaz mı denilen bir İspanya takımı gelip eğer final oynuyorsa senin de takımlarının bu bütçelerle ki Başakşehir, Göztepe'nin hadi Göztepe birazcık daha şey ama Trabzonspor'un, Fenerbahçe'nin Rayo Vallecano'dan daha az bütçesi olduğunu söyleyemeyiz herhalde. Başakşehir'in kadrosu da Rayo Vallecano'nun kadrosuyla hemen hemen eşit değerdedir. Sizin de oralarda oynamanız lazım. Umarım Başakşehir'de o konferans liginde çeyrek finalleri, yarı finalleri görebilir.
1: Göztepe'deyim. Stoylov'dayım. Göztepe'deyim.
0: Ya Göztepe taraftarı bir kere benimsedi. Her yıl o bana kızmasınlar ama o Hasan
1: 6. sırada 55 puanla kapattılar bu arada. Başakşehir 5'te 57, Beşiktaş 4'te 60 puanla kapatmıştı. Öyle ilerleyelim.
0: Bir iki maç daha veya son maçta işte Samsun Spor'u yenseler, bir iki maç tökezlemeseler onlar da Avrupa bileti alabilirdi ki benim gönlüm açıkçası Göztepe'nin Avrupa bileti almasından yanaydı. İzmir'e bir Avrupa kupası çok yakışacaktı. Göztepe taraftarı kabul et. Biz sistem takımıyız. Biz bir yani o şey bitti artık bizde. Küme düşme her yıl küme düşmenin doğal adayı olma takımı algısı artık Göztepe'de kayboldu. İşte Avrupa kupalarını zorlar mı? Türkiye kupasını kazanır mı? Bu yıl birazcık daha Türkiye kupasını iddialı hale gelebilirler miydi? Bence gelebilirlerdi. Ama dediğim gibi ilk beşi çok kovaladılar, çok istediler. Ama başarılı olamadılar orada. Buna başarısızlıkla diyemeyiz. İlk beşe giremedikleri için başarılı olamadılar diyoruz ama başarısızlık diye de yorumlamak Göztepe'ye büyük haksızlık olur. Bence ligin en heyecan verici, en doğru, en iyi takımlarından birisi.
1: Peki oradan 7. sıraya Samsun'a döndüm ve Samsun'da 51 puanla devam ediyordu. Düzeltiyorum 51 puanla kapattılar sezonu ve biraz erken koptular Avrupa yarışından. Ne dersin? Yani son haftaya kalır diye düşünenlerden.
0: Kolay değil. Konferans ligini lider tamamladı herhalde. Doğru. Yani şeyde ilk 8
1: lider olduğu bir 3 haftası vardı.
0: Şansı vardı neredeyse.
1: Evet. 10 puanla liderdi mesela. O gözümün önüne geliyor direkt.
0: Son haftaya kadar.
1: Zaten totalde de 10 puan almış.
0: Şeyi vardı. İşte Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde de gruptan çıkıp çıkmayacağı son haftaya belli olurken Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde aynı şekilde son haftada belli olurken Samsun Spor konferans liginden çok rahat bir şekilde çıktı. İlerleyebilir mi?

0: muydu da ilerleyebilirdi. Yanlış hatırlamıyorsam Vallecano ileri değil mi şeyde final oynayacak.
1: Evet evet 3-1 tabii. Yani, erken final diyebilir miyiz mesela oradan yola evet, çıkarak?
0: Deplasmanda da yani ilk maçta kötü bir sonuç olduğu için deplasmanda da öne geçti. Evet. Yani deplasmanda da eleyebilirdi. Maçı hı-hı, uzatmalara götürebilirdi Sarfaspor. Vallecano'yu eleyebilirdi.
1: Az bir gol gerekiyordu.
0: Onlar için de aynı Göztepe için dediğim onlar için de geçerli.

0: Geçen sezon, bir önceki sezon artık geçen sezon, şimdiki sezon oldu. Bir önceki sezon ligi 3. sırada bitirip Avrupa Ligi bileti alıp oradan konferans ligine devam etmek. Onlar için çıtayı çok yükseltmişti ama gerçekçi olmak gerekirse işte Beşiktaş'ın ölüsü dediğimiz bir takım bile 4. bitirebiliyor rahat bir şekilde. Trabzonspor'un çıkış yaptığı bir sezonda. Zaten ligin ilk ikisinin doğal adayı Fenerbahçe, Galatasaray. Onları geride bırakması kolay değildi. Onlar için en gerçekçi hedef konferans liginde gidebildiği kadar, ki bence başarılıdır. Sonuçta bir finalist sayılandı. Gidebildiği kadar gitmekte, ki gruptan çıkarak üstlerine düşeni yaptılar. Diğer taraftan da Türkiye Kupası'nı kazanmak ya da 5. sırada bitirmekti ligi. Kupadan ve 5. sıradan uzak kaldılar ama örneğin gelecek yıl tek kulvarda devam edecekler. Tabii onlarda da bir kadro değişikliği olacaktır. Sezon ortasında en önemli isimlerinden birine, Musaba'yı Fenerbahçe'ye kaybettiler. Belki Musaba kalsaydı Samsunspor'da daha farklı, ilk 5'i zorlayan bir Samsunspor olabilirdi. Veya Türkiye Kupası'nda iddiası devam eden. Onlar için de sezonun başarısız geçtiğini söylemek mümkün değil. Ama beklentilerin altında geçti mi? Az önce yani yayının en başında yaklaşık yarım saat 45 dakika önce dedim ya. Yani bütün takımlar için hatalarla dolu geçti. Samsunspor, Göztepe ve Başakşehir'e birazcık daha bunun dışında bırakabilirim açıkçası.
1: KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam edecek.
2: Reklam.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam bitti.
2: Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gol herkese mutlu bayramlar diler. İyi bayramlar.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
4: ACP beton pompalarının sunduğu parantez devam ediyor.
5: Peki Çaykur Rizespor'la devam ediyorum. 8. sırada 41 puanla tamamladılar. Samsun Spor'un 10 puan gerisinde tamamladılar. Samsun 51 ile tamamlarken onlar 8. sırayı 41 puanla tamamlamış oldular. Orada da tam da Samsun'la Rize'nin arasını kopuş olarak görüyoruz haliyle. Rize, Konya, Kocaeli gibi takımların artık rahatlıkla geçtiği son haftalar izledik mesela. Ben Çaykur Rizespor'u sorayım, hemen ardından Konya Spor'a. 1 puan altında 40 puanla yer alan Konya Spor'a deneyeyim. Zamanımız azalıyor.
6: Aslında Rize ve Konya Spor'u birlikte şöyle değerlendirelim.
5: İlhan Polut'tan yola çıkarak.
6: Teknik direktör değişikliklerinden sonra iki takım da çıkışa geçti. İşte İlhan Polut'un Rize'sinden sonra şeyde de Çaykur Rizesi Konya Spor'da da İlhan Polut'un geçmesiyle onlar tamamen Türkiye Kupası'na odaklandı. Finali kazanmış olsalardı mükemmel bir sezon. Ortası değişikliğiyle sezonun en flaş takımı olacaklardı ki zaten Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı eleyerek önemli bir iş başardılar. İşte şanssızlık vardı, penaltı atsa büyük bir ihtimalle kupanın da sahibi olacaklardı. Diğer taraftan da Çaykur Rizespor için de alt sıralardan çok uzak olmasa da o küme düşme tehlikesini yaşamadılar. Üst sıralara yaklaşamadılar ama artık Rize halkının da veya Konya halkı özellikle Aykut Kocaman döneminde, sonra Mustafa Reşit Akçay döneminde Avrupa kupalarına alışmış, üst sıralarda ligi bitirmeye alışmış bir takımdı. Onların da ki geçen yıl biliyorsun Konya Spor az kalsın küme düşüyordu. Ondan önceki yıl da aynı şekilde küme düşme hattındaydı. Ankara Gücü Trabzon'u yense Galatasaray Konya'yı yenerek şampiyon olmuştu. Konya Spor küme düşüyordu. Oralardan uzak bitirmek başarı sayabilirsen evet başarı, ama sezon içindeki istikrarsızlıkları, teknik direktör değişiklikleri, herhangi bir oyuncusunu çok fazla ön plana çıkamaması, baktığımız zaman sanki nötr bir sezon geçirmişler gibi gözüküyor. Bu iki takım da şehir takımı, Rize futbol şehri, Konya futbol şehri. Birazcık daha ön planda olmaları gerekirdi. Aynı Samsun, senin rakibin Samsun ve Göztepe ise onlar kadar lige heyecan katman gerekirdi. Evet, Türkiye Kupası'na damga vuran bir Konya Spor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi kupa hedefinden eden bir Konya Spor vardı. Diğer taraftan da Fenerbahçe'yi şampiyonlukta neden, şampiyonluk yarışında neden

0: Rizespor vardı. Lige bu açıdan baktığın zaman iki kulüp de iki takım da damga vurmuş olabilir rakiplerinin olumsuzlukları anlamında. Ama kendi açılarından çok böyle küme düşme hattından uzak bitirmek evet bir başarıysa evet, ama istikrar yakalamak veya gelecek yıl bence şu an itibariyle hala gelecek sezonun en büyük düşme adaylarından ikisi. Yine 8-9 takımın küme düşme hattında olacağını düşünürsek buraya 2'yi Konya ve Rize'ye yazarız. Buradan ne kadar ders çıkartacaklar göreceğiz, ama İlhan Palutlu Konya Spor yeni bir yapılanmayla sanki o Konya Göztepe'yi yakalayabilir. Ama tabii futbolda her an her şey çok çabuk değişebiliyor. Onların da ciddi olarak bir yabancı rotasyonunda değişikliğe girmesi lazım.
1: Devam ediyoruz. Kocaeli Spor tarafıyla devam edeceğiz. 10. sırada tamamladılar. 37 puanla tamamladı Kocaeli. Ligi ki Kocaeli mesela Şubat ayında Kocaeli kaldığı konuşturuyordu bize. Hatırla lütfen. Neden Şubat diyorum? 2, 4, 6, 8, 10, 12 haftada bir galibiyetleri var sadece. Kalanlarının yarısına beraberlik, hatta yarıdan fazlasına da mağlubiyet dersin ya. Yarısına beraberlik demezsin. Öyle bir performansları vardı. Kocaeli'de durum böyleydi. Esasında iyi tamamladılar ligin belirli bir bölümünü. Son bölümde de kalma adına artık rahatız, gelecek sezonu düşünelim düşünceleri vardı. Tabii burada erken seçim vesaire Kocaeli'de de, yani erken hemen lig biter bitmez oraya denk gelen bölümde seçim yapılması, bunlar da etkilemiş duruyor Kocaeli tarafını. Ne dersin Kocaeli için, Selçuk İnan'la Kocaeli için gelecek yıl Avrupa hayalleri kurar mı bu takım?
0: Şimdi 2-3 cümleyle hemen özetleyeyim. Olumlu yönden baktığımız zaman lige yeni çıkmış takımların barınması kolay değildir.
1: Evet.
0: Konya şeye Kocaeli Spor bunu başardı ve çok rahat bir şekilde ligde kaldı. Ligi belirleyici takımlarından birisi o Galatasaray'ı 2 maçta da yenen, son 4 yılda 2 maçta da Galatasaray'dan puan alan, yenen demeyeyim de yani 5 puan çaldı. 2 maçta da Galatasaray'dan puan alan tek takım Kocaeli Spor. Büyükleri çıkartırsak, yani Fenerbahçe, Beşiktaş'ı, Trabzonspor'u çıkartırsak, Trabzonspor'dan demin değilim de Fenerbahçe 5 puan almıştı ama Anadolu takımları içerisinde 5 puan alan tek takım belki de Kocaeli Spor'dur son 3-4 yılda. Bunu bir kenara bırakalım ama diğer taraftan da yani çok keyifsiz futbol oynadılar. Yani ligin herhalde en az gol atan takımı, doğru mudur?
1: Evet.
0: 26-27 gol attılar, yani maç başına bir gol bile değil. Bu kadar keyifsiz bir futbolun oynandığı, yani Kocaeli Spor maçları benim uykumu getiriyordu, doğru söyleyeyim. Anadolu takımlarıyla oynadığı maçlar çok keyifsiz futbol oynuyorlardı, hücum gücünden çok uzak. Selçuk Hoca'nın da birazcık tarzı bence buna yönelik bir tarzı var. O açıdan baktığım zaman seneye tabii ki yeni yönetimleri olacak mı olmayacak mı ben birazcık oradan uzağım ama yeni bir yapılanma mı olacak, özellikle bu kadronun üzerine koyarak mı gidecekler? Selçuk Hoca'na ya lige iyi başlayamamasına rağmen sahip çıkmaları, devam etmeleri, sezonu herhalde Selçuk Hoca ile başladılar, Selçuk Hoca ile bitirdiler. Bu çok büyük bir şey. Bu çok büyük bir avantaj. Bu açıdan baktığımız zaman istikrarı yakaladıkları için aynı teknik direktörle başlayıp aynı teknik direktörle bitirmek, çok uzun süre aynı hocayla çalışmak büyük bir başarı. Bu açıdan tebrik etmek lazım ama dediğim gibi keyif veren bir futbol oynamıyor. Tabii o keyif veren futbolu bu yılki yapılanma sürecinden sonra, küme düşme hattının oldukça uzandığı ligi bitirdikten sonra yapabilirler mi? Yapmaları için fırsat var. Kocaeli tam bir tabii onların en büyük finansörlerinden birisi Sayın Hakan Safi'ydi biliyorsun. Sponsorlarından birisi. Eğer Fenerbahçe başkanı olursa kaynağının büyük bir kısmı oraya da
1: gidecek. Kocaeli bir liman şehri aynı zamanda. Ticaret.
0: Evet.
1: Hem karayolu
0: Kocaeli'de
1: hem...
0: Kocaeli'de çok Hakan Safi vardır da yani Kocaeli dediğin gibi bir liman şehri, ticaret şehri. İstanbul'a komşuluğundan dolayı da. Ne kadar çok onlar da sponsor vesaire bulabilirler. Tabii o belki Fenerbahçe seçimleri bile onları etkileyecektir. O yüzden biraz görmek lazım. Yani Fenerbahçe'nin seçimi gerçekten Kocaeli Spor'u doğrudan etkileyebilir.
1: Peki şuraya döneceğim. Ya bu arada hakikaten dediğin gibi mesela Ekim ayından, 25 Ekim'den bu yana yanlış görmüyorsam, hatta 18 Ekim diyelim, biraz daha geriye dönelim. 1-2 kaç maç sayabiliyorum? İşte orada maçları atlarıyla Konya maçı, Konya deplasmanı, Alanya maçı ev sahipliğinde Kocaeli'nin. Onun yanında Antalya'yı ev sahipliğinde yine ağırladığı bir karşılaşmayı örnek gösteririm. Kayseri deplasmanını gösteririm. Haricinde Kocaeli'nin iki gol attığı bir karşılaşma yok mesela. Yok. Ekim'den bu yana. Kayseri, yani, Alanya. 3 takım sayıyor. 4 maç sayıyorsun.
0: Uzun hattı da çok kötü bir takım değil. Alternatif evet. bir takım yani. Uzun forvet de oynayabiliyor. Kontratak takımı da olabiliyor. Ama hücum gücü çok yeterli olamadı. Onun üzerine çalışmalar mutlaka yapılacaktır. Ama sadece yani, Koca'nın biraz diğer takımları çalıştırdığını Antep döneminden falan da biliyoruz. Biraz sanki savunma futbolu, topu hakimiyeti seven, az pozisyona gireyim, az gol atayım evet. ama gol yemeyeyim anlayışı benimseyen bir teknik direktörlük yapısı var. En azından kariyerinin başında bu ne kadar değişir. Elindeki kadroya göre de oynatıyor olabilir. Sonuçta Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi çalıştırmıyor. Elinde Osimhen'i, işte Torreira'sı, Gendouzi'si yok. Elindeki kadroya göre en verimli sonuçları, en verimli puanları almaya çalışıyor da olabilir. Direkt Selçuk Hoca'ya şöyle bir hafta da yapmayalım. Yani savunma futbolu oynatan bir teknik direktör demeyelim. Elindeki malzemeye göre bir yemek çıkartıyor.
1: Agüero'ya de ayrı bir parantez açalım. O da iyi oynadı. Ön plana çıktı. Kocaeli'de evet. kanat. Dedik ve Alanya'ya döndüm. Alanya'yı da çok kısa 37 puanla Kocaeli'yi takip ederek 11. sırada tamamladıklarını söyleyeyim. Alanya'yı da çok kısa değerlendirelim.
0: Yani bayramı da Alanya'da geçireceğim, ona göre konuşayım. Peki. Anamın memleketi. Şöyle diyelim, bayramda Alanya'dayız.
1: Aman linç yeme diyeceğim de abi, öyle bir durumda yok çok Alanya tarafında.
0: Ne yok?
1: Aman linç yeme diyeceğim ama öyle bir durumda Alanya
0: yanlıyorsa çok yani, yok. Pereira ile tekrar onunla yani istikrarı koruyan bir takım. Yani çok fazla küme düşme hattında olmaz. Çok fazla şey yapmaz. O sıkıntıyı yaşamaz Alanya Spor. Pereira'yı getirene kadar görevi onlar da bir sıkıntılı bir dönem geçirdiler. Ama dediğim gibi Pereira'yla da sözleşme uzattılar. Ligin keyif veren her deplasman takımının çok kış şartlarına denk gelmiyorsa, yazın bir daha Ağustos ayında oynamıyorlarsa gitmekten keyif aldığı bir deplasman. Alanya Spor buralarda ama birazcık da çünkü Alanya'ya futbolcu getirmek çok kolay. Alanya Antalyalılar yanlış anlasın ama başlı başına bir şehirdir Alanya yani. Ve çok güçlü bir başkanları, çok güçlü bir şeyleri var, yönetimleri var, maddi problem çok fazla yaşamazlar vesaire. O yüzden Alanya'ya futbolcu getirmek de kolay. Birazcık daha vites yükseltip hedef büyütürlerse bir Avrupa Kupası oynayalım, işte Türkiye Kupası kazanmak olur, ligi ilk 5'te bitirmek olur, yukarıyı zorlayacak, heyecanlandıracak bir takım kurarlarsa bence Alanya Spor için çünkü dediğim gibi Alanya şehrine futbolcu getirmek çok net bir şekilde söyleyeyim. İstanbul ve Ankara'ya futbolcu getirmekten sonraki en kolaydır. En kolay şeydir. Çünkü doğrudan uluslararası bir havalimanı olan, uçuşu olan iki farklı uluslararası Antalya ve Alanya havalimanları var Gazipaşa. Bunun avantajı var. Bir kere deniz şehri. Evet. 9 ay yaz. Çok rahat bir şekilde fazla maddi problem de çekmeyen bir takım kulüp. Bu yüzden Alanya'ya biraz daha böyle yüksek potansiyeli futbolcular ve yüksek hedefli bir takım kurmaları benim dileğim olur.
1: Bakalım Hasan Başkan, Hasan Çavuşoğlu ne kadar bu orta sıralarda devam ettirme durumunu Alanya tarafında sürdürecek. Tabii o da istemez. Hani biraz daha Avrupa'yı zorlayalım ister ama Göztepe'nin, Samsun'un, Başakşehir'in arasına girmek için de bu Alanya mı? Değil derim ben. Bu Alanya değil tabii derim. Buraya en yakın Kocaeli'yi görüyorum ben. Yani gelecek yıl Başakşehir, Göztepe, Samsun gibi bizi konuşturabilecek takımların arasında final oyunuyla. Hani sen dedin iki gol atabildikleri maç yok, çok final odaklı oynuyorlar dedin ama biraz da sanki bu lige hani biraz Avrupa'yı isteyen takım için çok da uzak değil bu oyun gibi görüyorum. Bakalım Selçuk İnan ve Kocaeli Spor tarafında yeni başkan da yeni süreçte, yeni yönetimde daha doğrusu nasıl şekillendirecek o bölümü Alanya içinde, Kocaeli içinde. Gaziantep'e döndüm. Gaziantep'te 37 puanla hemen Alanya'yı takip ediyor. Hızlı hızlı geçiyorum zamanım daraldığı için. Gaziantep tarafında ön plana çıkarabileceğimiz detaylar da var tabii. Ama bir teknik direktör değişikliği oldu. Hatta birden fazla değişiklik oldu bütün takımlarda. Artık oralara girince çok uzatmış oluyorum konuyu. Tek tek saymayayım ama sözü sana bırakayım.
0: Ya orada çok sık Burak Yılmaz kaosu yaşandı.
1: Evet.
0: Yani gitti, geldi, oldu, olmadı. Burak Hoca daha fazla ön plana çıktı orada açıklamalarıyla vesaire. En azından son 4-5 haftaya herhangi bir riskle girmemeleri, ki son 4 maçı da kaybettiler yani. Eğer Kayseri Spor maçını kazanamasalar orada çok ciddi bir sıkıntıya girerdi. Ne söyleyeyim. Ama Gaziantep için ben çok umutlu konuşamayacağım. Yani az önce dedim ya, eğer doğru yapılanma yapmazsa Konya ve Rize gelecek yıl özellikle Rize düşme hattındaki takımlardan birisi olur diye ben daha Hiçbir takımın transferi belli değil. Dediğim gibi Dünya Kupası sonrasına da çok sarkacak transferler. Özellikle ilk 4-5 hafta takımların performansları da çok baz alınmamalı gerçekten. O Eylül bizde de biraz geç kapanıyor ya transfer. Evet. Eylül'ü bulacaktır takımların kendisine oturtturması vesaire. Ama bugün itibariyle konuşursak yani çok bir kainlik yapmaya çalışmış olacağım ama Antep sanki hem maddi hem de şey olarak ligin gelecek yıl yine bu sıralarda birazcık daha sıralarda küme düşme potansiyeli olan takımlarından birisi olacak gibi gözüküyor.
1: Kasımpaşa'ya döndüm. Kasımpaşa için neler söylersin? Onlar da son haftaya kadar düşme ihtimalini bulunduran takımlardan biriydi.
0: Fenerbahçe,
1: 35 puanla 13. sırada tamamladılar.
0: Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor'u bir kenara bırakalım. Başakşehir'in maddi gücü ve politikasını bir kenara bırakalım. Göztepe ve Samsunspor'un da ki hatta bu Başakşehir'i de işin içine dahil ederek belki Başakşehir'in bir tık daha bütçesi fazladır. En fazla bütçesi fazla olan, en fazla transfere para harcayan, futbolcu kalitesi en fazla olan takımlardan birisi Kasımpaşa'ydı. Emre Belezoğlu geldiği zaman da evet küme düşme hattındaydı. Ama bu takımın küme düşmesi aynı 3 yıl önce Ankara Gücü'nün o kadro kalitesiyle ilk ligi ilk 5'te bitirmesi gereken Ankara Gücü'nün küme düşmesiyle Emre Belezoğlu ile düşmüştü. Aynı senaryoyu yaşayacaktı Kasımpaşa. Kasımpaşa çok şanslıydı. Alttaki takımlar çok kötüydü. Alttaki takımlar yeterince puan toplayamadı. Ligin uzak ara en kötü futbol oynayan takımı Kasımpaşa'ydı. Hani deriz ya fiyat performans deriz ya fiyat performans açısından bakıyorum. Kadro zenginliği, kadro kalitesi, maaş bütçe oranı. İşte yani hiç yapmamışsan devre arası Cenk Tosun, İrfan Can Kahveci, BK'yı almışsın. Bir yıl önce fazla değil 3 ay önce Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi veren ilk 11 oyuncularıydı bunlar bir yıl önce İsmail Kartal döneminde, yanlış mı hatırlıyorum?
1: Doğru.
0: Mourinho döneminde süre bulan isimlerdi İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun. O açıdan yani milli takımı santraforlarından birisiydi Cenk Tosun. Ne kadar yaşı belli bir yaş olsa uzun süredir işte Fenerbahçe'de kadro çıkarı futbol oynayamasalar da önemli isimlerdi. Diğer taraftan baktığın zaman Kerem Demirbay gibi işte Eyüp Spor'dan aldın direkt doğrudan rakibinden. Ne bir Karagümrük performansı gösterebildiler futbol olarak küme düşen, ne Eyüp Spor performansı gösterebildiler. Yani hele ki bir Galatasaray maçları var sezonun ilk yarısında. Şut atmadan maç tamamladılar. Fenerbahçe maçında mucize ve eseri bir puan aldılar. Rakip kaleye giden. Yani son kazandıkları Galatasaray maçında bile Galatasaray neredeyse futbolcuları antrenman yapmadan hani deriz ya sabaha kadar eğlendiler, sabah maça çıktılar. Öyle bir ortamda bile neredeyse puan kaybediyordun. Dua edecek alttaki takımların birkaç hafta önce kaybettiği basit puanlara. Yoksa Kasımpaşa net şekilde az sonra Gençler Birliği için de aynı şeyi söylerim. Küme düşen Kayseri Spor ve Antalya Spor özellikle Karagümrük'ten daha fazla küme düşmeyi hak etti.
1: Peki hızlıca konuşuyorken Kasımpaşa tarafına değinmişken senin uzun uzun konuşacağın bir konuya daha geldik. 35 puanla 13. sırada tamamladı dedik Kasımpaşa için. 14. sırada 34 puanla tamamlayan bir de Gençler Birliği vardı. Gençler Birliği tarafı için de zor bir süreç vardı ama Gençler Birliği'nde öne çıkartacağımız bir Metin Diyedin olur. Metin Diyedin'le bundan sonra... Hani o kadar büyük camiada tepkiler gelmiyor bu tarz değişikliklere. Bundan sonra gelecek herhangi bir özellikle iyiken ki iyiydi bence gittiğinde Metin Diyedin'li Gençler Birliği. İyiken yapılan değişikliklere çok büyük tepki geleceğini düşünüyorum. Hem spor kamuoyundan hem de Gençler Birliği camiasından. Katılıyor musun bana ve neler söylersin Gençler Birliği için?
0: Futbol sonuç oyunudur. Eğer bugün Gençler Birliği son hafta Trabzonspor'u yenemeseydi, Trabzonspor'un Türkiye Kupası iddiası olmasaydı o maça bakış açısı daha farklı olurdu, konsantrasyonu daha farklı olurdu. Gençler Birliği eğer küme düşseydi bugün konuştuğumuz şey iki hafta kala Volkan Demirel'i göndermen şart mıydı? Kovduğun, bak çok net söylüyorum, kovduğun işte bacak bacak üstüne attığı için mi yoksa senin sözlerine karşı çıktığı için mi, yani hepsiyle de yakınım, hepsiyle de yüz yüze konuştuğum için rahat bir şekilde söyleyebiliyorum. Kovduğun bir teknik direktörü, yanlış bir şekilde kovduğun, yanlış bir şekilde kovmakla beraber hatalı bir şekilde kovduğun teknik direktörü iki hafta sonra ya hadi gel bizi kurtar demen büyük bir yanlıştır. Yani nereden bakarsam bak, Metin Diyeden'i ayrı bırakıyorum. Büyük bir karakter gösterdi. Birçok teknik adam bunu kabul etmezdi. Ya kovuldum, 3 hafta önce kovulduğum ve haksız yere kovulduğum bir yere ben bir daha niye geleyim? Ama işte o camia sevgisi, Gençler Birliği'nin olan vefa borcundan dolayı geldi, tebrik etmek lazım. Tabii sonuç farklı olsaydı bu sefer de bu tekrar kovulduğum teknik direktörden medet ummak nedir diye bu sefer başka eleştiriler yapıyorduk. Metin Diyeden'e belki eleştiri yapıyorduk. Yani kovulduğun yere niye tekrar geliyorsun? Başarılı olabileceğini, olmayacağını bile. Ya futbol, ondan dolayı futbol tamamen sonuç oyunudur. Ben Gençler Birliği'nin Trabzonspor'u yenerek kümede kalacağını tahmin ettiğim zaman da söylemiştim ki ligde en fazla başarılı olmasını istedim. Çünkü ben bir Ankara'da Ankara'da görev yapıyorum. Türkiye'nin en büyük ulusal ajansında, hatta dünyanın sayılı ulusal ajanslarından birinde spor müdürlüğü yapıyoruz. Tabii ki Ankara'dayız ve Ankara takımlarının başarılı olmasını istiyorum ama işin realist tarafına baktığımız zaman sezon içinde 6 kere teknik direktör değişikliği yapmış. Transfer yasağı almış. En pahalı 2 transferi gol bile atamamış. Onyekuru'dan hiç faydalanamamışsın. Niye aldıysan. Dünya para vermişsin. Dünya şeye girmişsin. Çok saçma sapan transfer sözleşmeleri yapmışsın. 3 kere sportif direktör değiştirmişsin. Gönderdiğin sportif direktörü tekrar getirmişsin. Volkan Demirel'i göndermişsin. Hatta Volkan Demirel kendi bırakmış, ben bu yönetimle çalışmam diye 6 hafta sonra tekrar Volkan Demirel'i getirmişsin. Metin Diyeden'i kovmuşsun. Tekrar 2 hafta sonra Metin Diyeden'i getirmişsin. Fatih Terim'in yardımcılığı dışında bir kısa süreli Adana Spor'u çalıştırmış. Onda da küme düşmüş Levent Şahin'i. Hangi akla mantık getirmişsin? 3 kere başkan değiştirmişsin. Birinde sezon içinde başkanın yönetim kurulu kararıyla uzaklaştırmışsın. Daha ne sayayım? Küme düşmeyi hak eden başka bir kulüp olabilir mi? Bu kadar kötü yönetilip, bu kadar camia içindeki karışıklık olup. Ama şanslıydılar ki Antalya çok kötüydü. Kayseri bir türlü toparlanamadı. Karagümrük ve Eyüp çok...
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: Reklam.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
3: Reklam bitti.
7: ACP beton pompalarının sunduğu parantez devam ediyor.

0: Aldığımız yerden devam ediyoruz. Ben Berk Sayar. Serkan Çetiner'le birlikte konuşacağız. Son 20 dakikalık programımızın son 20 dakikalık bölümünde ve biraz da Fenerbahçe Galatasaray tarafına daha ağırlık vererek ilerlediğimiz bölümler olacak burası. Serkan Çetiner, hoş geldin. Selamlar.
1: Hoş bulduk Berk. Yayınlar diliyorum.
0: Keyfin yerindedir umarım. Şimdiden aynı zamanda.
1: Yerinde. Herkesin de gelecek bayramını kutluyoruz. Bayram öncesi tatile girdik.
0: Evet, bayram özel yayınımızda tabii bu bayram boyunca sizlerle buluşacak yayınımızda Serkan Çetiner'le Fenerbahçe ve Galatasaray'a, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye daha da böyle bir detaylıca değinelim istedik. 10'ar dakikalık bölümde son kısımda belki az önce Erkan Tiryaki ile tüm takımlarımızı konuştuğumuz 18 takımı da detaylıca konuştuğumuz bölüme denk geldiniz, orada da konuştuk ama Galatasaray'ı ve Fenerbahçe'yi değerlendirmek isterim Serkan Çetiner seninle. Fenerbahçe'den başlayacağım. Seçim ne kadar etkiler? Seçimi sen bir Galatasaraylı yorumcu gözüyle nasıl görüyorsun Fenerbahçe'deki ve gelecek sezon üzerinde Fenerbahçe'nin sence kurtuluş reçetesini?
1: Vallahi ya başkanlık seçimi Fenerbahçe'nin yol haritasını belirleyecek. Yani iki tane başkan var. İki başkan karakteri var. Biri çok heyecanlı, çok yeni. Para konusunda anladığım kadarıyla ilgilenim. Yani bir sorunu olmayan, hani parayla her şeyi çözebileceğini düşünen, hatta taktik veren bir başkan adayı var. Bir tane de tecrübe var. Hani daha önce yaptıklarıyla Fenerbahçe camiasını mutlu eden, efsane başkan olarak anılan ama son dönemlerinde de bir o kadar taraftarı isyana sürükleyen, taraftarla arası açılan iki farklı başkan türü var. Biri genç, biri tecrübeli. Yani Fenerbahçelilerin açıkçası bu seçimi kaderini belirleyecek. Çok önemli bir seçim. Açıkçası hangisi sence daha iyi desen hiçbirini söyleyemem. Çünkü daha önce Ali Koç'a biliyorsun bütün Fenerbahçeliler de, bütün Galatasaray, Türkiye'deki bütün herkes orantısız güç bir başkan geliyor diye söylendi ama bu bir neticeye dökülmedi. Dolayısıyla buradaki konunun sadece para mı, Fenerbahçe'deki sorunun sadece para mı, yoksa tecrübe mi, yoksa futbolu bilmek mi, bunlar tamamen camianın problemleri. Bu problemlerin de cevabı açıkçası o içinde olmadığınız için dışarıdan gördüklerinizle de bir mantık çerçevesinde konuşamıyorsunuz. Fenerbahçe'nin ben yapacağı seçime ve sonucuna göre bir yol izleneceğini düşünüyorum. Ama yani buna açıkçası bu seçime diğer Anadolu kulüpleri de dahil olmak üzere bütün herkes, Dünya Kupası'nın da olması tabii buna bir şans. Transferde geç kalınmış bir durum olmayacak gibi duruyor. Hani çünkü Galatasaray'da Mauro Icardi tetikliği devam ettiği için onlar da transferde bir hareket yapmıyorlar. Halbuki ortalık boş şu anda. Ama Fenerbahçe'nin de bu anlamda geç kaldığını düşünmeyeceğiz. Seçimden sonra da transfer startına bütün herkes aynı düzlükte başlayacağını düşünüyorum.
0: Peki aynı zamanda bunları konuşuyorken Galatasaray'a döneceğim ama Fenerbahçe tarafında birçok iş baştan, sil baştan olacak gibi bir izlenim varken Galatasaray'da stopere takviyeyi ben mesela ön plana çıkartan taraftayım. Beklerle Şampiyonlar Ligi'nde daha iyi bir sonuç elde etmek istiyorsan iş yürümez diyen taraftayım ama orta alana, kanatlara ve ileriye çok da benzer yorumları yapmam. Kale mevkiine aynı şekilde. Yani atan tutan kısmına baktığında, geleneksel dille konuştuğunda Serkan Çetiner, oralara girmem. Çok da bir ihtiyaç olduğu tarafında değilim ama Fenerbahçe'de tam tersi, sil baştan olacak gibi sanki her şey yeniden.
1: Ama Fenerbahçe'de sil baştan olması için kontratı biten oyuncu topluluğunun çok olması gerekiyor. Ya da bunları işte parayla temizleyebilirsiniz. Yani sonsuz bir para yok Berkçi Fenerbahçe'de. Yani 300 milyon dolar, 400 milyon dolar bahsediliyor ama sil baştan yapabilmen için zaten ödemen gereken bir 150 milyon dolar bir para var. Hani üzerine önümüzdeki yıl kontratlarının maaşları devreye gidecek. Orada bir 100 milyon dolardır tahmini. 250 milyon dolarla start veriyorsun. Buradaki şımarıklık, hani böyle ben iki tane yıldız alayım dediğin zaman UEFA da ensende. Bu Kerem ve Mourinho olaylarından dolayı. Yani ceza ise ceza falan diyor. Bundan bir haberi yok. Yani ben Hakan Safi'nin bir danışman, iyi ciddi bir spor danışmanı olması gerektiğini düşünüyorum. Hani böyle yazar mazar değil, direkt yani futbolu bilen, bu işlerin hani şey zannediyor galiba, TFF ceza yazıyor. Hani bunu ayan beyan bir de söyleyeyim. Hani ceza ise ceza, para ise para. Böyle bir futbol kültürü yok. Yani şöyle söyleyeyim. Non-limit dünya futbolunda kim var? İşte Paris Saint-Germain, Manchester City var. Onlar bile harcayamadığı bu ortamda, gençlere döndüğü bu ortamda böyle konuşmanın futbolu bilmemezlikle bir mantık oluşturuyorum. Başka türlü söylenecek laflar değil bunlar. Çünkü yani FIFA çok ağır yaptırımları var. Yani şimdi sen bu cezayı yedin, 15 milyon. Bu adamlar sana bir 15 daha yazmayacaklar senin bu yaptığın aynısına. Sen bu cezayı anlamadığın için bu adamlar sana transfer yasağı getirebiliyorlar. 2-3 sezon puan silme cezası veriyorlar. Yani bunu bir de Türkiye Futbol Federasyonu vermiyor. Bunu Avrupa, yani FIFA veriyor. Dolayısıyla bunu idrak etmesi gerekiyor. Yoksa Fenerbahçe'yi daha kötü günler bekler. Ya bu bence şöyle, yani ben hani hangi tarafta olurum desem, ben tecrübeyi daha çok gerçekçi buluyorum. Çünkü bu tarafın birazcık daha böyle işin melankolisinde olduğunu düşünüyorum. Yani param var, zenginim, her şeyi alırım. Ceza ise cezayı da öderim de böyle bir olay yok. Hani bu olayın sürdürülebilirliği böyle değil. Yani tamam, Türkiye'de yapabiliyorsunuz. Ahbap Çavuş ilişkisiyle dönüyor Türkiye'de ama Avrupa'da öyle değil. Yani FIFA gözünün yaşına bakmaz yani.
0: Peki Galatasaray'a döndüm. Galatasaray tarafında da eksik durumları az önce biraz özetlemiş olduk esasında ama daha detaylı konuşmak gerekiyor. Fenerbahçe tarafından
1: koku. Galatasaray 10 gün Icardi Bey'imizi bekleyecekmiş. 10 gün Icardi Bey'in 5 milyon euro.
0: Yine Serkan Çetiner'in Icardi eleştirileri haftası başladı. Geçen yıl Ağustos ayı, Eylül ayında bunları çok konuşuyorduk, evet, seninle.
1: Ya ben Sezar'ın hakkı Sezar'a, yani ilk 2 yılında Galatasaray'ın Osimhen'iydi ama artık Galatasaray'ın Serkan Aykut'u mu diyeyim? Yani Serkan Aykut'u da hakaret olmasın, adam hiçbir zaman fiziksel olarak Galatasaray'ı satmadı yani, ama Icardi'nin tek başına bel bağladığımız bir tane zorlu bir maçtan çıkarttığı var mı ya? Son 2 yıldır aklınıza geliyor mu? Gelmiyor yani. Dolayısıyla şimdi stoper falan diyoruz, sağ bek sol bek diyoruz da öyle bir şey yok. Ben Galatasaray'da sorunun tamamen yedek forvetinin olmaması, yani Osimhen'in ikamesi olmadığı zaman puan kaybetti. Geçen yıl baktığım zaman Galatasaray'ın, hani geçen yılki kaybettiği maçlara, zorlandığı maçlara baktığın zaman Osimhen'in olmayışıydı. Yani orada bir belki bir 10 numara eksikliği de olabilirdi ama tamamen Icardi'nin Galatasaray'da maç seçmesi, ya Türkiye Kupası maçına bile ben sadece lig maçında oynarım deyip gitmemesi bence kovulma sebebiydi. Ama bu işte hamasi yaklaştığı için bazı yani bizim başkanımız da böyle, yani popülist yaklaşıyor. İşte taraftar Icardi'yi istiyor diyorlar. Icardi'yi için bence inşallah yani ayak sürüyorlar diyor, düşünüyorum. Çünkü yani inanılmaz ya, sözleşme imzalaması, hele hele şu yabancı yeni kuralına göre o artı bir çok değerliyken onu Icardi ile imzalarlarsa Galatasaray taraftarlar Avrupa'yı unutsun. Ya çok ciddi söylüyorum, ligi bile belki unutur, çünkü Osimhen'in 2500 dakikanın üstünde bitirdiği bir sezon yok. Çok sık sakatlanıyor. Çok kendini çok fazla force ettiği için çabuk sakatlanıyor ve bunun arkasına koyduğun adam Icardi olursa, hatta şöyle söyleyeyim ya, bu takıma Fransa, İspanya milli takımının santraforu getirildi, Icardi onu da yedi yani. Arkadaşlar bazı gerçekleri görün yani, adam gitti Como'ya, Como'da yedek beklemeyi seçti. Şimdi sen Icardi dursun, Icardi'nin yanına Bartu'yu alalım. Ya Bartu oynayacak mı? Naga oynadı mı, Bartu oynasın. Ya birbirimizi kandırmayalım. Okan Hoca böyle genç oyunculara falan şans veren bir hoca da değil. Okan Hoca da aynı düzeni devam etmesini isteyen bir hoca. Risk almayı sevmeyen bir hoca. Kendi nasıl Galatasaray'ın altyapısından çıktı ama oradan bir örnek de göstermiyor. Hatta şöyle bir cümlesi var. Ben Avrupa'da 23 yaş altı alabilmem için diyor, hazır olması gerekiyor oynatabilmek için. Ya Okan Hocam, hepsi bunda analarının karnından hazır doğmuyor. Emre Belezoğlu ile Fatih Terim, hazır bir Emre Belezoğlu gelmedi. Fatih Terim Şampiyonlar Ligi yarı finaline koydu. UEFA yarı finaline koydu. Kırmızı kart gördü diye de hatta tokatladı. Niye finale kaçırdı diye çocuğu. Yani kendi Emre Belözoğulları'nı, Okan Buruk'larını yetiştiremiyorsan zaten senin o koltukta durman da zaten bence bir eleştirel bir boyut taşır. Ama şampiyonsun. Türkiye'de şampiyonluk para ediyor. Niye? Çünkü rakibin çok şampiyonluğu istiyor. Biz de bunun büyüsüne kapılıyoruz. Fenerbahçe şampiyon olmadı. Okan Buruk çok iyi hoca mantığıyla gidiyoruz. Böyle gidecek. Ama bir gün şampiyon olamazsa bak 4 yıl üst üste şampiyon olmuş bir hoca bile kovulacak. Bunu biliyoruz yani. Gidecek. Okan Hoca da biliyor bunu. Ama bunu böyle düzeltmesi bence yani eğrisi doğrusunu bulması için Okan Hoca'nın kendi Emre Belözoğulları'nı bulması lazım. Her transfer döneminde 1 milyon euroluk oyuncu alıp koyamayız sana. Bak sağ beke 30 milyon euro para harcattı. Boye'nin yerine Galatasaray 60 milyon euroluk sağ beke aldı. Boye'yi aldı en sonunda Okan Hoca belki Boye ile olur dedik. Boye ile de olmadı. Sağ beke Salah ile bitirdik, finişledik sezonu. Dolayısıyla Okan Hoca'nın sistem içinde kendi oyuncusunu yetiştirmekten ziyade kendi oyuncularının bile yediği bir sistem var Galatasaray'da. Yani ben bu sistemi sağlıklı bulmuyorum. Ne kadar götürür Galatasaray'ı, ne kadar projesi, taraftar Galatasaray'a sahip çıkar, arazilerini satarlar, toplu konut, emlak konutla proje yaparlar, o kadar ömrü olacak. Ama bir gün inanın futbolda şöyle bir şey vardır. Taraftar da lig başarısına doyabilir. Ve o kadar tepki, yani o kadar coşkulu bir kitle olmaz. Çünkü gerçekten taraftarı motive eden bir Fenerbahçe var. Bak Fenerbahçe, Ali Koç bu kadar motive etmeseydi belki bir şampiyonluğu araya girerdi. Ama Galatasaray'ı çok motive ettiler. Galatasaray tam bitti. Ligi artık önemsemediği dönemde çıktılar. Bir açıklama yaptılar. Galatasaray taraftarını galyana getirdiler. Galatasaray'ın doğru, bu heyecanı bir gün bitebilir.
0: Ki bittiği Ali Koç işin içinde yokken bunu yaptı.
1: Tabii ya, çok basit yani, bir anda böyle çıkıp bir şeyler söylediler ve Galatasaray camiası gene birleşti falan. Yani yapmasalar, bak çok ciddi söylüyorum, Fenerbahçe'nin bir şampiyonluğu vardı. Kesin bak. Çünkü çok damarına basıyorlardı taraftarı ve taraftar o maça gitmek istiyor. O maçta öyle yani bir hani Ali Koç da bir figür yani, öyle zengin güçlü bir figür ya. Ya onu taraftar yenmek istedi, açık söyleyeyim ya. O onu öyle onu teşvik etti ya. Ama yapmasaydı, kaşımasaydı, bak Kocaeli bile Galatasaray'a kafa tuttu yani. Yaparsan bir hayal uğruna yani bir şey gerçekleştirirsin, motive edersin. Galatasaray yaptı mesela. Kocaeli hakkını verdi yani. Şimdi Kocaeli derslerini alıp işte Icardi ile yapmış olduğun geçen seneki maçları oturup kasetlerini izlediğin zaman zaten futbolun doğruları Icardi'ye teşekkür edip, ya adam Muhammed Salah'a teşekkür ediyor ya, biz kimiz ya? Osimhen, yani Osimhen'in var, bir Icardi'yi konuşuyoruz ya. Osimhen'in var, biz Icardi ile şampiyonluğu kutluyoruz ya. Biraz haksızlık edildi ya. Ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum. Hani evet, çok Icardi işte bir çocukların sevgilisi oldu falan. Peki
0: biraz Barış Alper Yılmaz'ı da konuşalım mı? Barış Alper Yunus'u. Oraları da gidelim mi? Çünkü evet, biraz da Galatasaray'ı konuşurken özellikle ben savunmadan girdim ama sen çok oraya değinmedin. Hep bir Icardi bey şekliyle eleştirilerle yenilmiş oldun Serkan Çetin'le.
1: Şimdi
0: şöyle. Savunmayı, bek ihtiyacını, aynı zamanda bir hikaye yazıldı Barış Alper tarafında. Barış Alper'i de konuşalım isterim.
1: Ya Galatasaray kontratları o kadar overpay verdiler ki şimdi yani savunmayı değiştirelim diyorsun. Şimdi 30 yaşında bir Davison var. 5 milyon 5,5 milyon maaş alıyormuş. Şimdi sen Davison'u kime satabilirsin? Kim alır? Ya maaşının %50'sini karşılayacaksın Cagne gibi, vereceksin Belçika ligine. Ona da gerek yok. Adam performans veriyor. Mecburen o bölgeyi kimseye alamayacaksın. Birbirimizi kandırmayalım. O Apo Kerim var. Yabancı sistemi artık geldi. Apo Kerim de yeri garanti. Ki bence kötü de oynamadı. Ya bence bu senenin hareketi orta saha revizyonu olur. Forvet, ikinci forveyi yedekleyecekler. Bir tane de kanat alacaklar. Sürpriz bir dediğin yani kanatlar, sağ bek sol bek de sürpriz yani, oraya fırsat transferi çıkarsa onu yaparlar. Onun haricinde hareket edecekleri bir durum yok yani. Şimdi açıyorum mesela hem yabancı basın hem yerel basın, veteranların hepsinin Galatasaray'a ismi çıkıyor şimdi. Julian Briand İşte Dortmund'un 10 numarası. İşte ben neydi şey City'den ayrılan Bernardo Silva mıydı hücumun adını? İşte o var. Bir tane işte Bruno yani 22'den asist yapmış Manchester United ikon oyuncusu olmuş. Nasıl alacak Galatasaray? Bir de 30 yaşındaki adama diyorlar ki ne var 60 milyon verir ve alır. Ya kafayı mı yediniz ya? Nasıl 30 yaşındaki adama 60 milyon vermeyi düşünen gazeteciler var ya. Verebileceğini düşünen. Ya böyle saçma sapan yani böyle eskiden foto maçlar fanatik gazeteleri falan verirdi böyle şeyleri. Anladın mı? Ronaldinho göz kırptı diye, Eto işte geliyor diye. Benzer yorum şeyler var yani. Öyle bir transfer sezonu olmayacak bence. Sarayı satarlarsa oraya ikame bir oyuncu koyacaklar. Sarayı işte 40'tan aşağıya gitmez zaten.
0: Daha soft bir sezon bekliyorsun transfer anlamında.
1: Tabii. Yok eli kolu bağlı. Şimdi Lemina ile sözleşme imzalıyorsun.
0: Ama yani Galatasaray için geçen sezon da öyle diyorduk. Osimhen geldi daha ne olacak diyorduk. Sana geldi abi. Yani işte.
1: Ama geçen sene 14 yabancı vardı Berk'te. Gerçi 14 doğru, yabancı 14'de kuralım. Yaşlı alabiliyordun. Bak ben City'den iki oyuncu Bernardo'yu alacaklarını bak, düşünüyordum.
0: Aykut Bey yine yani, alacaklar evet. Bence. Orada da İlkay'a dönen bir süreç olduğunu, İlkay süreci benzeyen bir süreç olduğunu düşünüyorum. Zira konuşuldu.

0: Bugün bence geçen yaz sezonunda, devre arası transfer sezonunda hepsinde konuşuldu ve bence o yıl bu yıl. Ne dersin?
1: Ben sanmıyorum ya. Bence Galatasaray gitsin, bak, Wonderkid kovalasın. Zaman, bak, Rusya liginde bir tane Batragov diye bir çocuk
0: Aspriyalar,
1: var.
0: Aspriyalar, Nagalar mesela, oralara yönelsin diyorsun.
1: Evet evet. Yani Aspriyalar, Naga'nın bir zararı olmadı. Kar olabilmesi için oynaması gerekiyordu. Oynatmadı Okan Hoca. Okan Hoca'nın oynatamıyor. Ya şimdi böyle bir risk var yani. Aldığın oyuncu 30 milyonu Singo'yu almış adam, oynatmadı. Şimdi ben bu hocaya nasıl bir güvenip büyük para harcayayım yani? Hani bir de öyle bir durum peki, var yani.
0: Eleştirel
1: ya kısımdasın. Lemina'yı taraftar zorla aldırdı. Yani gerçekten sinirleniyorum ama Lemina'yı zorla aldırdı. Şimdi Lemina'ya yapıştık. Bir de 33 yaşındaki Lemina'ya zamlı sözleşme yaptık. Yani zorla aldıran ya taraftar Okan Hoca'dan daha iyi skor. Bak buna yemin ediyorum, katılıyorum. Ya gerçekten bu böyle. Ya çok acite ediyorlar ama gerçekten böyle. Zorla aldırdığımız oyuncularla şampiyonluk geldi. Hatta dalga geçti taraftarlar. 12 kişiyle mi oynayacağız? Lemina'ya ne gerek var dedi. Ya Kaan Ayhan'ın durumunu görüyorsun Okan Hocam ya. Ya bir de milli takıma seçiyorlar. Benim iyice sinirim bozuluyor ya. Ya abi milli takım bu şey yani adile ayıp ya. Ya ben futbolcu olsam vallahi Türkiye'de karanlıkta, kendimi karanlıkta hissederim ya. Genelde de ediyorum da, kendim gene olmasam da karanlıkta hissediyorum da. Ama futbolcu olsam ya, da aynı
0: biz,
1: abi.
0: Yine biz aydınlık hissedelim de en azından öyle umut edelim.
1: Icardi
0: diyor. Bak diyor ki mesela, anlamadım Serkan Çetner.
1: Ya şimdi Adil Demirbağ'sın, Konya Spor'da güzel, başarılı bir sezon geçirmişsin. Kupayı da bence yani penaltıyı atsak kupayı da alacaktı. Türkiye Kupası'nı. Alamadı takımın ki penaltıyı da sen yaptırdın. Performansın ateş ediyor. Seni görmüyorlar abi milli takıma. Peki. Ne alacak abi? Bu çocuk 28 yaşında ya. Yani şuna verin ya.
0: Peki.
1: En azından aday kadroya alın ki gençler desin ki ya abi yani İrfan Can Kahveciler falan değil de, Kaan Ayhanlar değil de, mücadele eden, gitti koşan, mücadele eden, kendini antren eden, disipline eden oyuncuların da görüldüğünü görelim ya. Ama hiçbirini görmüyoruz ya. Samsunspor 3. olmuş. Avrupa'da başarılı olmuş. Bir tane Samsunsporlu yok ya. Nasıl olacak bu? Samsunspor geçen yıl 3. oldu da hani Trabzonlara şey demeyesin. Ya anlatmak istediğim yani bir haksızlık da var ya.
0: Peki. Icardi Bey de Osimhen Bey değil midir diye takılmış sana Aykut Bey.
1: Ya Osimhen ne yapsın abi? Osimhen bizi son 16'ya sokan oyuncu. 7 tane maçın adamı seçilmiş. Şampiyonlar Ligi'nin en çok maçın adamı seçilen adamı. Ya ben bu arada Osimhen'i de Hacı'nın önüne koymam. Yani açık söyleyeyim. Yani şu sevgiseli Hacı'ya yapıldı mı? Ben o dönemlerin birebir. Beni Galatasaraylı yapan Hacı'dır mesela. Kupa kazandı ya. UEFA Kupası, Avrupa işte Kral Süper Kupası'nı kazandırdı. Biz bu kadar Hacı'ya dur kal gitme demedik ya. Ya bunun bir anlamı yok ya. Bu adam iki tane şampiyonlukta etkisi oldu ama Avrupa'da var mı arkadaşlar? Biz Molde'ye yeniliyorduk ya. Biz Young Boys'a grup elemesinde elendik. Bir tane Icardi'nin çıksın bize bir Avrupa'da kafa göstersin ya. Ben Osimhen'in ayrı tutmamın sebebi Avrupa'da bizim boyumumuzu eğdirtmedi bu adam. Son 16'ya soktu. Bu Osimhen'in oldu arkadaşlar. Bakın Liverpool maçında kolu kırıldı. Yarım saat yoktu zaten. Osimhen'siz oynadık Liverpool deplasmanını ve 7-8 biterdi maç yani. Senin Avrupa'da da Türkiye'de de varın yoğun Osimhen. Başka da bir tane şeyin yok ve bunun için bunu değiştirmek kim değiştirir bunu? Okan Hoca değiştirir. Ya Osimhen'siz bir kadro, bir taktik çalışmamış, uygulatamıyor. Biz Osimhen'siz maç kazanamıyoruz ya. Biz Kocaeli'nde kazanamadık, Gençler Birliği'nde de kazanamadık. Ya biz kazanamıyoruz arkadaşlar, bunu görün. Biz şampiyon olduk diye her şey toz pembe değil ki. Biz maç kazanamıyoruz. Osimhen yoksa Galatasaray yok. Osimhen varsa işte Brezilya milli takımına sara gidiyor. Ama Icardi'ye top getirmiyorlarmış. Pardon. Ya Osimhen 10 dakika giriyor, yırta yırta 2 tane pozisyon buluyor. Icardi Bey orta sahaya geliyor, 2 alver yapıyor. Zannediyoruz ki ya Icardi'ye top gitmiyor da Icardi orta sahaya geliyor top almaya. Ya futbolun gerçekleri var ya. İkili mücadeleye giremiyorsan, hava topu alamıyorsan, istasyon olamıyorsan, güçsüzsen, fiziğin yetmiyorsa ben senin son vuruşuna 10 milyon euro vermem kardeşim. Vermem, veremem. Bu benim doğrularımın dışında, hedefimin dışında. Ha şöyle yapalım. Türkiye'de sadece ilk üçe girmekse başarı, Osimhen'le bence Osimhen'i gönderelim, 150 milyonu satalım, veren 100 milyon da veren olur. 150 milyon da bir Icardi ile devam edelim. Ama bizim hedefimiz Türkiye Ligi ilk üçüdür. Bak şampiyon da olamayız. Bak Osimhen'i al Galatasaray'dan çıkar, Galatasaray'da ilk üçe girer. Galatasaray üçüncü olur ama. İlk üçe girerdeki kastım o. Galatasaray birinci olamaz. Birinci olamayacağını biz bu yıl gördük. Galatasaray Avrupa Ligi'nde de bir şey yapamaz. Şampiyonlar Ligi'nde de bir şey yapamaz. Çünkü senin fiziki anlamda yetersiz bir oyuncun var ya. Bu kadar basit yani. Bunun uzatmanın anlamı yok. İşte bu sözleşme önermesini hani böyle ikon futbolcu noktasına getirmeleri de bence anlamsız. Ya Muhammed Salah'ı gönderdi Liverpool'a. Yani Liverpool'u şu anda en iyi dönemini başlatan, o Liverpool başlangıcını yapan oyuncudur yani. Gerek yok.
0: Peki.
1: Kimse vazgeçilmez değil arkadaşlar. Futbol bir devir teslim oyunudur. Burada böyle lobisi olan torpil olmaz. Futbolun torpili olmaz arkadaşlar. Ben bunu biliyorum. Top yuvarlak. Futbolun torpili olsaydı zaten şu anda başka şeyler konuşuyordu. Bu yok. Olmuyor. O yüzden sen de hep iyi olacaksın. Bak rakibin başkan değiştiriyor.
0: Bu arada yavaş yavaş toparlamam gerekti. Serkan Çetner. Son sözü sana bırakayım.
1: Yani rakibin diyorum başkan değiştiriyor, oyuncu değiştiriyor, oyuncu milyon dolarlar harcıyorlar, non limit transfer yapıyorlar, olmadı, antrenörün en iyisini getiriyorlar, en iyi başkanı arıyorlar, bulmaya çalışıyorlar, karşında gerçekten bununla seninle mücadele etmek için yanan bir tayfa var ve sen burada hata yapmamalısın ve sen o yani Icardi ile bu şeye çıkarsan bu savaşı kazanamazsın. Bu kadar basit yani. Hedef Avrupa'ysa Icardi ile sözleşme yenilenmemeli. Hedef Avrupa'ysa bir tane 10 numaran alınmalı. Yani bu işi devşirme oyuncularla olmamalı. Herkes kendi mevkisinde oynamalı. Hedef Avrupa'ysa tabii. Oraya bir tane Kerem Thuram ya da işte Kamavinga'yı orta sahaya koymalı. Torreira'yı bile upgrade etmelisin bence. Artık sinyali geldi yani. Bak Torreira, Icardi, bu ikisi gittiği zaman iki tane açılıyor. Oraya Kamavinga'yı al, bir tane de 10 numara al. Taraftar bak takım boyut atlar, çağ atlar. Başka bir şey konuşuruz.
0: Peki.
1: Gerçekten bunlar peki. Doğru şeyler yani.
0: Peki Serkan Çetiner, teşekkür edeceğim. Eklemek istediğin farklı bir şey yoksa?
1: Yok, ben teşekkür ederim.
0: Son olarak sağ ol, var ol.
1: İyi yine çalışmalar diliyorum.
0: Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ı seninle konuşarak noktalamış olduk parantezin bu bölümünü de.
1: Eyvallah, sağ olasın. Sağ ol, var ol.
0: Teşekkürler.
1: İyi yayınlar.
0: Programın sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.
2: KCP beton pompalarının sunduğu parantez sona erdi.
3: Reklam.
4: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Reklam.
5: Çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
6: Sıradaki şarkı Bilastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: Reklam bitti. Reklam.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam bitti.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: Bu bir tekrar yayındır.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Göksel'in çağrısı araçla haber masası başlıyor.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Mutlu günler sevgili futbol severler, sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Dünya Kupası özel programımızda sizlerle birlikteyiz ve derinlemesine bir Dünya Kupası programı yapacağız. Sevgili Yaşar Kurt'la ne zamandır planladığımız bir programda aslında. Her grubu, her takımı gerçekten çok detaylı konuşacağımız bir program olacak. Sizler de 0212-273-10'dan mesajlarınızla bizlere katkı sağlayabilirsiniz. Sorularınız varsa yöneltebilirsiniz ve hattımızda Yaşar Kurt var. Yaşar hoş geldin.
7: Hoş bulduk Gülçin, nasılsın?
6: Teşekkür ediyorum, sen nasılsın?
7: Çok teşekkür ederim, sağ olasın.
6: Yani artık geldi çattı ya Dünya Kupası, şaka gibi. 24 yıl sonra oradayız. Yani ilk olarak hislerini merak ediyorum. Dünya Kupası biz futbol severler için, yani dinleyicilerimiz de aynı fikirdedir. Çok ayrı, yani yeri çok ayrı. Ülke turnuvalarını ben zaten çok ayrı severim. Bir de Dünya Kupası olunca bir daha birbirleriyle denk gelmesi imkansız oyuncuların karşı karşıya rekabet edeceği bir turnuva. Gerçekten daha da abartmalıyız galiba. Yani ne kadar abartabiliriz bilmiyorum ama yani daha da abartmalıyız. Festival ya adeta, değil mi?
7: Yani tam kelime aslında geçmişten günümüze bakıldığı zaman fuar diyebiliriz. Yani çünkü evet günümüzde yani onlarca maç izliyoruz, izleyebiliyoruz, her gün ulaşabiliyoruz ama bu yani 90'lardan önce baktığımız zaman futbolun aslında fuarı. Yani her yeni oyun stili oraya geliyor. Yani Hollanda'nın biz kompakt futbolunu da orada görüyoruz. Brezilya'nın yoga buluntusunu da orada görebiliyoruz sadece. Yani birçok takımın biz bu yüzden fırsatıydı. Tabii ki yani işte geçmişlere baktığınız zaman kuvvet hikayesinde görüyorsunuz. Daha düşük kaliteli takımların da daha büyük takımlara kafa tutmaya çalıştığını da görüyoruz. Çok büyük yıldızları görüyoruz. Ya da Dünya Kupası'nda yıldızlaşmış sadece Dünya Kupası'nda oynayabilen futbolcuları da görebiliriz. Yani dediğim gibi festival... yani birçok futbol seyirin yani 4 yılda bir olması nedeni ki zaten 2 yılda bire çekmeye çalıştığı zaman FIFA bunu teklif ettiği zaman en büyük itiraz buradan kaynaklanmıştı. Yani az ama öz bütün göz zevkimizi yükselten kişisel görüşüm düşük takımlıyken daha zevkli olan bir turnuva. Yani tam anlamıyla dediğim gibi fuar festival diyebiliriz.
6: Peki Panini'ye başladın mı Yaşar ya, merak ettim.
7: Bu şey inanılmasını İzmir'de bulamıyorum. Yani internet satışları da yok gibi bir şey. Hani birkaç yer var. Yani İzmir'i biraz dış, yani Urla gibi yerlerde. Henüz daha kışın çok fazla açık olmayan yerlerde. Galiba hafta sonu oraya gitmeyi bile düşünüyorum. Yani bir Panini çıkartması. Çünkü Türk milli takımının çok uzun zaman süreden, çok uzun zaman sonra geldiği bir turnuva. Yani ileride çocuklarıma anı bırakmayı düşünüyorum açıkçası.
6: Ya şöyle Yaşar, seni daha da heveslendirecek bir şey anlatayım istersen. Ben bir 10 tane çıkartma açtım. Bana görmüşsündür belki Twitter'da ekstra sticker Messi çıktı. Ben sana sonra yazarım, gerçekten bir 100 tane daha sticker alabileceğim ücrete o Messi sticker'ını vermiş bulundum ben de.
7: Verdim.
6: Evet. Yani bugün yeni alıcısına kavuştu ve ben tekrar Messi'yi çıkartacağım.
7: Anladım. Yani bence gayet mantıklı. Yani ya bu tarz zaten Panini'nin veya da ne bileyim bu tarz çıkartmaların, oyuncu kartlarının özelliği bu tarz takasların yapılabilmesidir. Yani kesinlikle ben bunların çok daha zevkli olduğunu, futbol zevkinin de hani bizim ufaklıktan geldi, bizim küçüklükten geldi bir alışkanlık.
6: Evet.
7: İlerleyen nesillere de yansımasını düşünüyorum, açıkçası istiyorum ben de.
6: Kesinlikle. Tabii buradan da gruplara geçmeden önce seslenmemiz gereken bu konuda aslında bazı menşialar da var. Ya bu artık maç bileti gibi kara borsaya düşecek bir şey değil. Yani bunu da yapmayın. Yani zaten ufak şeylerle artık mutlu olmaya başladık. Bu da herkesin mutlu olduğu bir şey. Yani sticker yapıştırıyoruz. Hatırlıyorum ben, gazeteyle birlikte bedava verilirdi ben çocukken ve stickerları da ben cep harçlığımla alıp yapıştırırdım. Yani buralardan işte albümü bile, senin söylediğin yerleri biliyorum yani, o fiyatlara satmak. Çünkü ben biliyorum, araştırdım, Panini bu albümü Türkiye'ye eşantiyon olarak veriyor. Albüm bedava veriliyor zaten. Sticker'lar da hatırı sayılır bir miktara zaten satılması gerekiyor. Ya bunu da kara borsaya düşürmeyelim. Halkın elinden de çok ufak zevkleri almayalım ya, değil mi?
7: Yani kesinlikle, yani daha yani ülkemizde en azından birçok şey ulaşması bu kadar zorken, ya bu arada yani kara borsaya geçtim, internette kendi Panini albümünüzü yapma videoları başlamış. Yani yazıcıdan çıkartın, yapıştırın vesaire tarzında. Hani en azından albümü tek başına alabiliyorsun ama yapıştırıcıları, stickerları kendin basma yoluna gidenler var. Onları gördüm. Yani çok söylenecek bir şey yok. Ya yani onları da anlayabiliyorum bir noktada. Hani senin az önce söylediğin nedenlerden dolayı ama hani bunların küçük mutluluklar bu kadar pahalı olmamalı bence. Ben de senin gibi düşünüyorum.
6: Peki artık yavaş yavaş gruplarla başlayalım o zaman. A grubuyla şöyle bir başlayalım. A grubu. Ev sahibi Meksika, Güney Kore, Güney Afrika, Çekya. Açılış karşılaşması Meksika ve Güney Afrika arasında oynanacak. Sonra da Kore ve Çekya karşı karşıya gelecek. Aslında en dengeli gruplardan birisi diyebiliriz herhalde A grubu için. İlk olarak ev sahibi özelinde, Meksika özelinde başlayalım. Yani dengeli bir grupta tabii ev sahibi biraz daha ön plana çıkar ama değişik bir tesadüftür ki Meksika ve Güney Afrika açılış karşılaşması biliyorsun 2010'da da iki takım karşı karşıya gelmişti ve güzel bir maç olduğunu hatırlıyorum. Şabalala, ülkemizin Şabalala ile tanıştığı, açılış golünü atmıştı Şabalala o turnuvada. Bu grubu nasıl değerlendirirsin ilk olarak Meksika özelinde? Yani baktığımızda hala Lozano gibi isimler var. Meksika'dan futbolcu çok az çıkmaya başladı artık son dönemde. Ama bir ev sahibi apoletiyle, ev sahibi ünvanıyla bu turnuvada A grubunda yer alıyor Meksika.
7: Yani kesinlikle yani grubun seviyesine bakıldığı zaman yani Meksika ve Çek Cumhuriyeti'nin çarpıcılığında zaten çok önde olduğunu söylemeye gerek bile yok aslında. Hani ev sahibinin haricinde, hani Güney Afrika ve Kore'ye baktığımız zaman henüz diğer iki takım olan, yani Güney Kore özellikle bir şeyler vaat ediyordu ama hem kaliteli oyuncuların yaşlarının ilerlemesiyle beraber hem de savunmadaki problemle beraber ben de Meksika'yı ev sahibi avantajıyla bir adım önde görüyorum. Yani sen Lozano'dun dedin ama antrenör koltuğunda hala Javier Aguirre var. Hani uzun zamandır Meksika'nın başında birbirine alışmış bir takımı yönetiyor. Dediğim gibi ev sahibi avantajıyla geldiler. Bence bunu sonuna kadar kullanacaklar gibi duruyor. Kalede Ochoa'yı belki son kez, yani son 4-5 dönemdir bunu söyleriz belki ama Ochoa galiba son kez bu sefer kalede olacak. Onun dışında hani savunma hatlarını çok yeterli görmedim ama hücum hatları bu grup üzerinde bence yani rahatlıkla çıkabilecek. Özellikle Raul Jimenez fena da bir sezon geçirmedi fırında bence. Lozano'nun sakatlığı noktası bilmiyorum. Son dönemlere sakat olduğu için oynamadığını gördüm. Yani ligini açıkçası çok fazla takip etmesem de sakatlıktan kaynaklı problemleri var. Yani Edson Alvarez mesela bir de Fenerbahçe'de çok uzun süre sakatlıktan dolayı forma giyemedi ki zaten milli takıma yetişmek için ameliyat olduğu da biliniyor. Ama ben tüm bunların dışında detaylı baktığım zaman kendi liginde, Meksika liginde Alexis Vega'yı biraz ön plana çıkarmak istiyorum. Çünkü son maçlarına bakıldığı zaman Meksika'nın özellikle hazırlık maçlarında ve Gold Cup'ta çok fazla ön plana çıktığını gördük Alexis Vega'nın. Hücum metriklerinin hemen hemen hepsinde bir numara, ya bir numara ya iki numara. Onun için onun biraz kendini göstermesi gereken Meksika adına biraz daha sürpriz bir oyuncu diyebiliriz. Daha yani 28 yaşında ama buradan Avrupa'ya yapabilecek bir potansiyeli var bence. Güney Afrika'ya baktığımız zaman yani Güney Afrika kendi Afrika'dan yani Afrika uluslarından gelen oradaki biraz daha görece daha düşük profillerden kaynaklı biraz daha Dünya Kupası'nda gördüğümüz. Yani bunu bu arada çok fazla söyleyeceğiz. Yani İtalya'nın olmadığı Dünya Kupası'nı bu takımlar geliyle çok fazla söyleyeceğiz ama parantez açayım, ben bu takımların Dünya Kupası'na ekstradan beklediğini düşünüyorum. Ama senin dediğin gibi 2010 Bence bunun en büyük örneğiydi. Güney Afrika'da yapıldı ve gerçekten futbolun nelere yol açacağını gösterdi. İsim isim bakıldığı zaman aslında çok fazla deşebileceğimiz bir oyuncu yok Güney Afrika'da. Yani bunu izlememiz gerekiyor ya da bu sürpriz olabilir diyebileceğimiz bir oyuncu yok. Sadece Lyle Foster belki Burnley'de zaman zaman oynayabiliyor.

0: bir şeydir.
1: Ya kesinlikle katılıyorum. Ya Steven Pienaar mesela o eski kadroda en öne çıkan isimdi. Artık öyle en öne çıkan bir ismi gösteremiyoruz Güney Afrika'da ama daha takım halinde bir oyun oynuyor da olabilirler artık. Çünkü yıldızlaşacak oyuncuları yok. Mecburen takım halinde oynayacaklar. Güney Kore için de benzerini söyleyebiliriz. Çünkü tamam Beşiktaş'taki o forvette Hönminson hala kanatta oynayacak. Gerideki Min Jae var ama takımın geri kalanında tam olarak bir yıldız statüsünde diyebileceğimiz, hatta artık Hönminson'u da tam olarak bir yıldız statüsünde sayamayız herhalde. MLS'te geçen birkaç maçını izledim, yani biraz form düşüklüğü var onda da. Ya aynılarını tabii bir seviye üst futbol oynayacaklardır Güney Afrika'ya oranla, ama Güney Kore için de söyleyebiliriz herhalde, değil mi?
0: Yani kesinlikle, yani eskiden kastım biraz 1-2 turnuva daha geri gittiğimiz zaman, yani daha yani Hönminson'un biraz daha prime olduğu zamanlarda yavaş yavaş alttan genç oyuncular da çıkıyorlardı. Jason Park'ı çok iyi hatırlıyorum. Ya bu tarz hem tecrübe hem genç kadroyla beraber tabii ki çeyrek finallere final vaat etmiyorlar ama en azından gruptan çıkmayı biraz daha vaat edebiliyorlardı. Ama bu sene hani biraz daha hücum oyuncuların ayağına bakıyorlar gibi. Çünkü Sanmat'ta Kimmiçe'ye gidiyoruz ama Kimmiçe'nin de çok fazla oynamadığını kabul etmemiz lazım. Ve çok fazla sakatlık yaşadı. Yani yanına yazabileceğiniz ikinci bir savunmacı yok neredeyse. Ama hücum hakkında, ki ben burada parantez içinde kendiliği almak istiyorum, Paris Saint-Germain de bu sene hem Avrupa hem Liga üzerine bakıldığı zaman o rotasyonlara çok fazla şans da buldu. Ki benim şahsi olarak çok beğendiğim bir oyuncu. Tabii ki o ligimizden de tanıyoruz. Ama ben ana nokta olarak, ana belirleyici olarak Hönminson ve Avrupa'dan ziyade kendimi biraz daha önceden çıkartabilirim.
1: Ve gruptaki tek Avrupa takımı, o açıdan da çok güzel bir grup değil mi Yaşar? Ya her bölgeden, her kıtadan bir takım var ve gruptaki tek Avrupa takımı Çekya. Çekya'da tabii eski formundan çok uzak. O Rosicke'li kadrolar, Jan Koller'li kadrolar yok yani. Şu anda Çekya için en önemli 3 oyuncu say desek herhalde Patrick Schick'i söyleriz. Aklına gelen başka Vaclav Černý, tanıdık bir isim diye. Bir de Thomas Suchek.
0: Yani kesinlikle, ama şunu da parantez açmamız lazım. Türkiye'de yoldan kimi çevirsek 10 kişiden 5'i muhtemelen Çek Cumhuriyeti kadrosu ezberden söyleyebilir. Çünkü yani bu kadar sık karşılaştığımız başka bir takım yok muhtemelen. Yani ağacı bilmiyorum ezbere, ağacın karşı takım tarafında bile olsa bir noktada Çekke'yle karşılaşacakmışız gibi geliyor. Yani her turnuvada karşı karşıya geliyoruz. Yani birbirimizin oyunu çok yakından da tanıyoruz artık iki takımın. Evet, yani ezbere söyleyebiliriz. Yani fiziksel bir oyun, üçlü savunma vesaire, bunları ezberden söyleyebiliriz ama yani oyuncu özelinde bakıldığı zaman evet, bu takımın bir numaralı ayağı yani Patrick Schick demek bence de yalan olmaz. Yani Kufal var. Bildiğimizde yarım sezon oynasa Yurasa'yı gördük. O Hiranak bence Hopenheim'in bu seneki çıkışında iyi bir faktördü ama ben savunmadan Krejci'yi bu sefer biraz daha sürpriz atlayayım ama biraz sürpriz oyuncu, biraz önceden çıkabilecek bir oyuncu olarak söyleyebilirim. Wolverhampton bu seneki oyununda zaman zaman fırsat buldu ve bence fırsat bulduğu maçı gayet iyi değerlendirdi. Özellikle takip ettiğim oyunculardan biri Krejci. Güçlü, boyuna rağmen, uzun boyuna rağmen çok ağır da bir stoperdir. Bu özellikle savunma sistemli Çekya'da ben en plana çıkabileceğini düşünüyorum. Evet, yani tamamen 3 maçın içinde de ya da ilerlerse 4-5 maçı yıldız olmaz ama olası bir sürprizde, olası bir peri masalında bir numara yazabileceğimiz oyunculardan biri bence.
1: Peki, tabii bir yandan önüme de açtım simülatörü ve senin tahminlerine göre de böyle bir dizilim yapacağız. Bu grupta kimi birinci olarak görüyorsun Yaşar?
0: Bu grupta benim favorim Çek Cumhuriyeti bir olur gibi geliyor bana.
1: Birinci Çek Cumhuriyeti diyorsun. İkinci sıra ve üçüncü sıra kimi öngörüyorsun?
0: Yani Meksika ikinci sırada muhtemelen olur. Güney Kore'de 3 gibi duruyor şu an. Yani çünkü Afrika'da çok fazla bir şey var diye bir oyuncu görmüyorum.
1: Aynı fikirdeyim. Sadece ben Çekya'dan o kadar iyi bir oyun beklemiyorum. Ama çok dengeli bir grup, yani ne olacağı hiç belli olmayacak bir grup. Ve tamam, bu şekilde simülatöre giriyorum. Tabii ilerleyen zamanlarda hani kim kimle eşleşiyor daha iyi görebilmemiz açısından da güzel bir aslında sistem olacak. Ve B grubuyla devam edelim. Yine aynı şeyleri söyleyebileceğimiz bir grup herhalde. Kanada, Bosna Hersek, Katar, İsviçre. Tabii Katar buranın zayıf takımı. Kanada için de aslında benzer şeyler söyleyebilirdik tabii, Katar kadar olmasa da, ama Kanada ev sahibi takımlardan birisi.

0: Bosna inanılmaz bir hikayeyle geldi. İsviçre'de tam bir turnuva takımı, yani B grubunda her takımın bir hikayesi var.
1: Yani az son 5-10 dakika söyleyeyim ben, şey, bu grup için neredeyse aşağı yukarı söyleyebiliriz. Çünkü yani roller bile birbirine uyuyor. Yani İsviçre, Çek, Cumhuriyeti'yle birebir eşleştirebilirsiniz. Kanada, Meksika'yla, hani Bosna, Kore'yle, Katar, Afrika'yla. Ama ben A grubuna göre güçlerin burada, yani Katar'ı biraz daha kenarda bırakırsak, diğer 3 takım üzerinde daha eşit olduğunu düşünüyorum. Çünkü evet, Kanada ev sahibi ama Meksika kadar bir güçlü bir ev sahibi değil bence. Çünkü onlar da yani yapılanma demeyeyim ama zaten son Dünya Kupası'na 2022'ye uzun zaman sonra katılmışlardı. Ve oradan sonra üzerine çok fazla bir şey koyabildikleri ben de düşünmüyorum açıkçası. Evet, Jonathan Davis bu takımın bir numaralı oyuncusu. Yani çok sürpriz değil ama Oluvose'yi herhalde bu sene ya birkaç maç izledim, tamamını izlemedim açıkçası ama fena bir oyuncu değil, atlet bir oyuncu. Kaylarını zaten tanıyoruz. Onun dışında bakıldığı zaman açıkçası çok bir şey vaat etmiyorlar ama ne olursa olsun ev sahipleri, yani biraz yani ambiyana tabiri ilk kriz değil de çok fazla gördük. Belki bu kontenjandan biraz daha ileri gidebilirler. İsviçre bizim yıllardır bence yapmak istediğimiz ve hedeflediğimiz şeyi yapıyor. Her turnuvaya bir şekilde katılım sağlıyorlar. Avrupa kontenjanından. Gerçekten hani İsviçre şunu diyebiliriz. Yani bu turnuvaya katılır. Bu turnuvada çeyrek yarı görür mü? Muhtemelen zaman zaman gördüğünüz bir yaptığını görür çeyrek final civarında ama genelde grupta da eğlenceli oluyor ama ne olursa olsun önümüzdeki turnuvaya İsviçre katılabilir diyoruz ve bence bu önemli bir istatistik. Yani çok fazla jenerasyonlar değişmesine rağmen bunu alışkanlık haline getirmek de bence başarı. Oyuncu üzerine bakıldığım zaman yani son 2022'de özellikle, daha doğrusu yani 2021-2022 o jenerasyonda Troiler'in, Abisher'in çok fazla ön plana çıktığını, biraz da Serie A'ya destekli bir umur oluşturduğunu burada ilerlediğini görmüştük. Hala aynı takım var. Onlar da yani jenerasyon değişti ama bu jenerasyon değişimine yeni bir sonraki jenerasyon kim? O konuda biraz soru işareti yaşıyorlar. Çünkü artık oyuncular da yaşlanmaya başladı. Yani hala Fordekleri kadro bir kez oynuyor. Artık 33-34 yaşına geldi. Buraları biraz yenileyebildikleri noktada bence bu alışkanlıklarını devam ettirebilirler. Ama bu turnuva üzerine bakıldığı zaman bu kolay grupta bence hala şansları var. Ama gelecekte ne olur? Tabii ki bilemiyoruz. Yani Katar üzerine bakıldığı zaman da aslında bu Dünya Kupası'nda almadan önce, 2022'den önce bir yapılanmaya girmişler zaten. Bunu biliyoruz. Birçok İspanya'dan özellikle Barcelona tarafından altyapı hocalarıyla anlaştılar. Bir akademi kurdular. Buradan bir şekilde ilerletmeye çalışıyorlar. Ama onlar da henüz istedikleri sonuçları tabii ki varamadılar. Kolay değil. Bir yapılanma içindeler. Birkaç turnuva sonrasında biz Katar'ın daha ilk iki zorlayan, belki en üçüncü zorlayan takım olduğunu gördük ama o turnuva muhtemelen şu an değil. Bosna üzerine bakıldığı zaman da yani her gruptan desteklediğim bir takım var diyebilirsem ben bu gruptan Bosna'yı tabii ki de destekliyorum. Çünkü yani inanılmaz zor bir yoldan geldiler. Yani İtalya, Galler, yani hiç kolay işler değil. Özellikle yani edince kol, Netflix saçma sapan yerlere belgesel yapıyorsun. Ceko üzerinden ne zaman belgesel yapacaklar açıkçası onu çok merak ediyorum. Onların da daha Bundesliga temelli bir kadroları var. Daha Bundesliga umuru kadroları var. Ama benim burada biraz daha sonra parantez açacağım oyuncu Sassuolo'dan Tarık Muharremovic. Bu sene çok ön plana çıktı. Çok fazla maçta fırsat buldu. Zaman zaman sürpriz goller de attı. Bu yıldızların arasında bu turnuvada belki Bosna-Hersek adına parlayabilecek oyuncu belki Muharremovic diyebiliriz.
0: Kesinlikle Tarık Muharremovic benim de ön plana çıkarttığım oyunculardan birisi. İsviçre için de Johan Manzambi'yi aslında bu şekilde ön plana çıkartabiliriz herhalde. Ve İsviçre için şu parantezi de açmak gerek. Yani garip olacak ama Şakir'inin olmadığı bir turnuva. Çünkü kadroları açıklandı ve Şakir'i yok.
1: Yani Şakir'i artık bir noktada olmamalıydı da. Yani kesinlikle katılıyorum. Dünya Kupası'nın hani başında söylemiştik. Sadece Dünya Kupası'nda oynayan Dünya Kupası oyuncularından biri bence Şakir'i. Zaman zaman kulüp formlarında yükseldi dönemler oldu ama asıl hep Şakir'i, İsviçreli Şakir olarak bilindi. Onu görmeyecek olmak biraz farklı gelecek ama artık az önce dediğimiz gibi o jenerasyon değişimini yapmak zorundayız İsviçre.
2: Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam edecek.
3: Reklam.

0: Milli Takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Reklam bitti.
3: Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gol herkese mutlu bayramlar diler. İyi bayramlar.
4: Radyo Gol.

0: Göksel'in Çağrı Saraç'la Haber Masası devam ediyor.
1: Peki bu gruba dair zirve tahminin nedir?
2: Çok sürpriz olmayacak. Ben burada muhtemelen İsviçre'nin biri olacağını düşünüyorum. İki de ben Bosna'yı çekiyorum.
1: Evet, aynı fikirdeyim.
2: Yani Kanada 2, Katar 3 olur ama yani sürpriz bir şekilde Katar ve Kanada'nın yerleri değişirse de açıkçası şaşırmam. Çünkü yani Kanada o derece çok fazla bir şey ümit vermiyor maalesef bana.
1: Peki C grubuyla devam edelim. C grubunda Brezilya, Fas, Haiti, İskoçya yer alıyor. Brezilya'da tabii gündem yani kadronun açıklanışı, Neymar'ın oluşu. Yani bu söylentiler vardı ama ben Ancelotti'nin böyle bir karar vereceğini düşünmüyordum. João Pedro'yu almadı. Neymar aldı kadroya ve son Dünya Kupası'nı yaşayacak Neymar'da. Aslında süre dakika anlamında bakıldığında evet Neymar hak etmedi ama Neymar da yani ismiyle gerçekten Brezilya'ya ayrı bir hava katan bir isim.
2: Şöyle bir Neymar'ın açıklanacağını ama ben şöyle anladım. Bir içecek firması bir reklam yaptı Brezilya üzerinde ve yani Brezilya'nın geçmiş Dünya Kupası tarihi üzerinden bir, çok güzel bir reklam var ve reklamın sonunda yani o reklamda bu arada R9 Ronaldo da oynuyor, Nazario da oynuyor, Taffarelli vesaire görüyoruz, çok iyi bir reklam ve finalinde Ancelotti çıkıp tüm Brezilya'ya bir olması gerektiği mesajını veriyor. Bunu da Neymar almadan yapamazsınız çünkü Neymar alınmadığı noktada Brezilya baya baya ikiye bölünecekti ve yani Neymar ana planda olmayacak muhtemelen Brezilya'da, hatta zaman zaman sonradan girdiğini de görüyoruz çünkü hem az maç oynadı, formu düşük, zaman zaman sakatlıklar da yaşadı. Yani çok büyük bir problem olacaktı ve bence yani Andiyan'a tabiriyle abilik yapması üzerine gayet doğru bir mantıkla götürüldü. João Pedro alınabilir miydi? Alınabilirdi ama yani maalesef belli bir kota var ve bazıları girmeyecek. João Pedro'ya yazık oldu bir noktada. Ben Brezilya'nın uzun zaman sonra en dengeli, yani yetenekli veya iyi şu bu demiyorum ama bence dengeli bir kadrosu var. Sen savunma üzerinde zaten yani Gabriel var, harika bir sezon geçirdi. Marquinhos, Şampiyonlar Ligi finalinden, bu ikisi zaten Şampiyonlar Ligi finalinden çıkıp gelecekler. Onun haricinde yani bunların yedeği de Bremer, Liyantuslar. Yani oynadığı maçlarda gayet iyi bir performans gösteren Bremer. Yani sol bek inanılmaz, hala Alexandro var. İnanılmaz, yani hangi ligi, hangi takıma giderse gitsin bir şekilde bu takımın sol bekinde hep Alexandro'yu görüyoruz. Orta saha üzerinde ben yani sağlıklı ve iyi bir şekilde geldiği zaman ben buna gülereceğim. İleriki üçlüyü en yönetilecek orta sahadan biri olduğunu düşünüyorum. Onun yanında Casemiro gibi onu taşıyabilecek savunma anlamında ve hücumda da yardımcı olabilecek bir

0: Paketa var. Yani ondan sonraki çok hoşuma gitti. Çok dengeli olduğunu düşünüyorum. Yani hücum hattında da artık yani elimizde böyle cerhaller var. Kim istersen yönetin. Yani Konya, Endrick, Vinicius, harika bir sezon geçiren bence Brentford'da Thiago, Rafinha. Yani inanılmaz istediğiniz oyuncu, istediğiniz yere koyduğunuz zaman istediğiniz performans alabiliyorsunuz. Ve oyuncu yönetimi konusunda da tarihin en iyi antrenörlerinden biri belki Ancelotti var. Ben yani Brezilya'nın Brezilya şampiyonluk süreci tabii ki de zor ama adaylar arasında değil. Yani de en elit adaylar arasında değil ama ben şansının diğer elit adaylar kadar olduğunu düşünüyorum. Ben o elit statüsünü alırım açıkçası. Buradaki diğer takımlar İskoçya. Yani İskoçya beni Avrupa Şampiyonası'nda 2024'te en çok şaşırtan takımdı. Ben özellikle Premier League temelli orta sahasından çok şey bekledim. Biraz tempo bekledim açıkçası ama gruptan çıkamadılar. Yani inanılmaz bir şey. Ve benim Premier League temelli orta saha oyuncuları dediğim hemen hemen hepsi seriaya taşındı. Yani Billy Gilmore, McTominay, Lance Ferguson, hatta Santrafor'daki Chadams bile biraz daha seriya temelli bir kadro oldu ve Dünya Kupası'nda yani bir lig değil kısa bir turnuva olduğu için genelde daha düşük tempolu maçlara alışkınız ve bu noktada hep seriya temelli ya da İspanyol La Liga temelli takımlar biraz daha şanslı olduğunu görüyoruz. Onun için ben ikinci bir şans var. İskoçya'yı tekrar favori takımlarım arasında alacağım ama eğer bu da olmazsa muhtemelen bir de boşa gitmiş bir jenerasyon gibi duracak. Fas Arap ülkeler arasında şu an için en yüksek takım. Kupaları elinden alındı. Biraz kendilerini bu noktada kanıtlamak da isteyecekler. Oyuncu üzerinde de yani 5 büyük lige gerçekten son zamanlarda bayağı bir oyuncu sarf etmeye başladılar. Göndermeye başladılar. Antonio'ya da işte White Hoca'dan sonra Muhammed Oyatlı geldi. Oyatlı diğer takım başına geldi ve o da U23 takımının antrenörüydü. Geçici olarak açıklandı ilk başta ama sonra muhtemelen turnuvayı onunla geçecek gibi duruyorlar. Yani zor gruptalar, İskoçya, Fas, Brezilya üçlüsü bence üçü de birbirine hiç geçirebilecek takımlar. Özellikle bu tarz kısa turnuvalarda. Onun için izlemesi gerekli gruplardan biri olacak. Yani Haiti konusunda da yani Allah besin çok fazla tanıdığım dengiliyor açıkçası ama birkaç tanıdık isim var. Hani Nazan'ı Kayseri Spor'dan biliyoruz. Belagarde'yi Wolverhampton'dan izlediğim birkaç maçlar onları girdi. Orada da çok fazla fırsat bulmadı ama fiziğiyle biraz daha çıkan deyince bu üçlerin arasında Haiti'ye biraz yazık olacak gibi duruyor.
1: Peki birinci sırada kimi öngörüyorsun? Yani Fas bence burada birinci sırayı alması pek sürpriz olmaz ya.
0: Kesinlikle olmaz. Yani şöyle söyleyeyim. Fas Brezilya arasında ki ben ilk ikinin böyle olacağını düşünüyorum ben de. Hangisi bir hangisi iki yani itiraz etmem ama ben bu rüzgarla beraber Brezilya'nın bir numarada olacağını düşünüyorum.
1: Yani Haiti sonda İskoçya 3. sırada diyorsun değil mi?
0: İskoçya 3 gibi olur yani, yani bu tahmini kadrom yani Fas Brezilya 1-2 değişebilir. Yani Fas İskoçya 2-3 değişebilir yani. Onun için dengeli gruplardan biri ama son olarak Brezilya'dır. Fas 2, İskoçya 3 olur diye düşünüyorum ben de.
1: Orada da tabii İskoçya tarafında da ilginç bir hikaye şu. Andrew Robertson, yani her röportajında adını anıyor tabii. Diogo Jota. Yani Diogo Jota ile Dünya Kupası'nın hayalini çok kurduklarından bahsediyor. Ve hep ekliyor yani umarım bir yerlerden beni izliyordur diye. Gerçekten duygusal bir hikaye de orada İskoçya açısından var.
0: Yani Jota muhtemelen izliyordur ama üzerindeki forma muhtemelen Portekiz forması. Yani umarım yani Robertson'un da dediği muhtemelen kendi takım arkadaşı üzerinden bakıyordur ama yani Robertson'un da özellikle Ruben Neves'in de Jota üzerinden bu inançları ve kendine motivasyon devşirmeleri bana da çok saygı ve respekt takdirilmesi geliyor açıkçası.
1: Peki bir başka grup ve bizim grubumuz aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri, Paraguay, Avustralya, Türkiye. Milli takımımızın da tabii geniş kadrosu açıklandı. Ya az çok artık Vincenzo Montella'yı da tanıyoruz. Kimlerin çıkacağını, kimlerin olacağını tahmin edebiliyoruz. Hem milli takımımızın aday kadrosunu nasıl değerlendirirsin hem de rakiplerimizi nasıl analiz edersin?
0: Yani Türkiye üzerine baktığım zaman ya, kesinlikle yani bunun daha önce de konuşmuştuk. Avantajları var. Hem de avantajları var. Ama öncelikle bizim bu kısa kadromuzda, her zamanki yani alışılmış kadromuzda ciddi bir sakatlık olmaması çok şükür. Elimizi en kolay yaşatan, en rahatlatan ve içimizi en rahatlatan konu. İnşallah turnuvaya kadar da turnuva boyunca da herhangi bir sakatlık yaşamayız. Çünkü sezon içinde yani Hakan'ın da, Arda'nın da, zaman zaman Can Özlem'in de çok fazla kısa sakatlıklar oldu ve ama en azından turnuvaya kadar sağlam bir şekilde geliyorlar. Bizim için en sevdiğimiz nokta o. Yani biliyoruz evet az çok alacakları ama benim içime sinen birkaç seçim var. Yani en başında ya ben de Elinan topçuyu biraz daha bir geniş kadroda eklenmesini düşünüyordum. Elinan evet ilk döneminde Beşiktaş ne kadar kötü oyunlar söylesin, ayakta kalan, özellikle büyük maçlarda ayakta kalan ender oyunculardan biri. Ya da Göztepe üzerinden Arda Okan'ı ben geniş kadroda bekliyordum. Gerçekten çok beğendiğim bir oyuncu. Yani bek konusunda da çok hem bek hem sahne oynayabilen bir oyuncu. Yani takipçiyi tamamen kapatabiliyor. Tabii ki turnuva gitmesini ben de beklemiyordum ama en azından bu geniş kadroları çağırmak oyuncular için bir moral kaynağı olabiliyor. Onun için birkaç küçük itirazım var ama yani sonuçta kimlerin gideceği, kimlerin gitmeyeceği belli. Montpellier bu konuda inanmaktan başka durum çaremiz yok. İnanıyoruz. Bunu bize bir önceki büyük turnuvadan, Avrupa Şampiyonası'ndan alnımızın nasıyla çıkardı. Muhtemelen buradan da ben gireyim en iyisini yapıp bize en iyi yerlerini taşıyacağımı düşünüyorum.
1: Ya şu da var Yaşar, katılır mısın bilmiyorum ama bizim ülkede şu yanlış anlaşılıyor biraz diye düşünüyorum. Hani çok fazla Dünya Kupası'na katılmadığımızdan kaynaklı bence veya çok fazla turnuva tecrübemiz olmadığından kaynaklı. Sadece eleme tecrübesi olduğu için milli takımı insanlar biraz şey diye algılıyor. Sezonun takımı. Öyle bir şey değil milli takım. Hani diyorlar ya mesela Ozan Tufan örneğini verebiliriz mesela. Ozan Tufan bu sezon çok iyi performans gösterdi. O yok işte şu var. Veya Adil Demirbağ. Yani 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılıyor ülke ve bu oyuncular, Adil Demirbağ gibi oyuncular ilk kez milli takıma bu seviyede seçilmesi, yani kafasına sıkmak olmaz mı bir teknik direktör için?
0: Hani daha kısa bir anekdot vereyim. Geçtiğimiz programdan birinde yani Emre Hoca'nı dinlediğim zaman Mert Günok üzerinden şunu söylemişti. Yani hocayı yedek kaleci üzerinden değiştirmeyelim artık demişti. Yani o noktaya geldi. Yani yedek kaleciler üzerinden, üçüncü kaleci üzerinden eleştirilmeye başlandı artık. Yani bence artık plana sadık kalmalı ve hocanın planına güvenmek lazım. Kadro seçimi üzerinde de yani bunu sürekli söylüyorum. 23 kişilik bir kadroysa 17-18 tane sabit oyuncu olabilir bence. Montpellier bu küçük farklar üzerinde ben eleştiriyorum. Evet 2 oyuncu, 1 oyuncu, 3 oyuncu bence forma göre seçilebilir. Ona katılabiliyorum. Ama bu Dünya Kupası için değil. Yani bu elemeler üzerinde bakılabilir ama Dünya Kupası'nda hani bildiğin, güvendiğin bölge. Samet Akaydın öne veriliyor her zaman. Evet ben de Samet Akaydın'ın şu an Türkiye milli takımı standartları olduğunu düşünmüyorum. Ama Adil mi Samet mi dersen bir antrenör tabii ki Samet seçer mantıken çünkü neyi yapabileceğini, neyi yapamayacağını daha iyi biliyor.
1: Ve şunu da kabul etmek gerekmez mi Yaşar? Yani hep Rize Spor örneği veriliyor çünkü veya Fenerbahçe örneği ama milli takımdaki Samet Akaydın performansıyla kulüp takımındaki Samet Akaydın performansı arasında dağlar kadar fark var.
0: Ya onu bekliyoruz tabii ki. Yani zor maçlar da yaşadı. Ama genel olarak bakıldığı zaman bu kısa turnuvalarda ben Montpellier'in mesela hani geri gelmiş olması çok fazla üçlü deneyeceğini düşünüyorum üç takımlara karşı. Özellikle yani inşallah gruplar çıktıktan sonra böyle daha zor maçlarda üçlü savunma deneyeceğini düşünüyorum. Üçlü savunmalarda bence de Samet çok daha iyi. Yani oralarda çok iyi kotardı Avrupa Şampiyonası'nda. Bence yani evet bazı defekler olsa da ben de daha uygun olduğunu düşünüyorum. Daha iyi diyemem. Hiçbir oyuncu kıyaslayamam ama milli takım özelinde daha uygun olduğunu ben de düşünüyorum.
1: Peki rakiplerimize baktığımızda da Amerika Birleşik Devletleri ev sahibi unvanıyla bu grupta yer alıyor ve güçlü oyuncuları da var. Weston McKennie gibi, Pulisic gibi oyuncuları da var. Paraguay ve Avustralya ise nispeten daha zayıf takımlar ama onların da tabii önemli oyuncuları var. Paraguay'da Almiron var. Örnek verebileceğimiz Avustralya'da da kaptan Jackson Irvine, Saint Pauli formasıyla tanıdığımız.
0: Yani kesinlikle bu takımın kafa iki takım Amerika ile biliriz. Diğer iki takım ya biraz daha puan çalmaya veya yani asıl amacı 3 puandan ziyade bizleri durdurmak olacağını düşünüyorum. Çünkü yani milli takımımız özellikle Dünya Kupası elemelerinden de hazırlık maçlarından da hatta playofflardan da gösterdi ki skor almaya çalıştığı zaman gayet iyi performans gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri de zaten geçtiğimiz sene hazırlık maçı yapmıştık Amerika'da ve galip geldik. Ama tabii ki Amerika'nın çok fazla yıldızı, çok önemli yıldızları o maçta yoktu. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. tek tek baktığımız zaman da aslında isim olarak bence de çok iyi ama Amerika'daki oyuncuların bir tonun ben güçlü şey geçtiğini düşünüyorum. Çünkü bir hani Pulisic geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında neredeyse komple yok. Balogun Arsenal'de var ettiği şeyleri Monaco'da bence henüz daha gösteremiyor. Yani evet 24 yaşında ama hala bir santrafor için prime yaşına var. Onun için henüz ben net bir tehlike diyemem ve Metcini'nin kötü bir Juventus'un çok iyi oyuncusu ama ortalama bir takımın bence ortalama bir oyuncusu olabilecek seviyede. Giovanni Reyna var ettiği şeyleri yerine getiremiyor. Belki Brandon Aronson'u biraz sparantı için alabiliriz. Ben yetenekli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Bitmanski üzerinde Premier Lig'de bence iyi performanslar gösterdi. O bizim için net bir problem olabilir. Ama geri kalan üzerinde yani orta sahanın gerisinde zaten kaleci ve savunma üzerine bakıldığı zaman yani etki hiçbir oyuncu söyleyemiyoruz. Evet değişik bir oynayan oyuncular var ama yani bu seviyede oyuncuları değil. Bence Amerika yani ev sahibi olmasa bile zaten rahatlıkla yenebileceğimiz bir takım derdim. Yani rahatlıktan kastım. Yani yenebileceğimiz derim en azından. Dünya Kupası'nda kimse kimseyi rahatlıkla yenemez ama bize rakip olamaz diyebilirdim ama ev sahibi avantajlarıyla beraber ve yani maalesef ben bunu da söyleyeceğim ama Infantino-Trump ilişkilerini bahsedici boyuta getirdi. Bunları da üzerinde bulundurmak lazım. Ben Amerika'nın bizle beraber liderlik mücadelesine gireceğini düşünüyorum. Paraguay yani evet bir değişim söz konusu orada da. Çok fazla yaşlı oyuncu var, çok fazla genç oyuncu var. Arada biraz problemli işi var. Sen Almiron dedin. Ama ben biraz daha Ulu Enkiso'yu biraz daha ön çıkartacağım. Bence Brighton'a çok iyi sezon geçirmişti. Orada zaten Chelsea transferi yaptı. Chelsea Strasbourg'a kiraladı. Bu sene çok fazla maç oynadı Strasbourg'da ama gol ve katkısı konusunda problemler yaşıyor. Onun için dikkat edilmesi gereken sezonun başında geliyor. Almiron kesinlikle öyle. Biraz seviye düşse de İngiltere Premier Lig'de çok iyi bir takım oyuncusu, çok iyi bir asker olduğunu görmüştük. Problem yaratacak bir yapma çalışacaklar Türkiye ve Amerika'ya. Yani Avustralya üzerine bakıldığı zaman da onlar da Asya'dan gelen düzenli Dünya Kupası'na katılan bir takım. Şu an üzerine bakıldığı zaman da hani Matthew Ryan ve Aziz Beyiş dışında çok fazla aslında konuşabileceğimiz bir oyuncu da yok. Bu takım, bu ligin ya da bu grubun en zayıf haftası diyebiliriz onlar için.
1: Yani bu gruba dair sıralaman nedir peki? Onu da net olarak alalım.
0: Yani açıkçası ben Türkiye'yi bir görüyorum. Amerika muhtemelen 2 olur. Paraguay'da 3 olur gibi duruyor bana.
1: Peki E grubuyla devam edelim. E grubunda Almanya, Curaçao, Fildişi sahilleri ve Ekvador var. Yine her takımın ayrı bir hikayesi var. Almanya kadrosunu açıkladı. Leroy Sané kadroda bulunuyor. Tabii bulunmayan isimler de var. Julian Brandt gibi isimler. Neden yok diye eleştiriler de aldığını gördüm. Curaçao, Dick Advocaat'la yollar ayrılmak zorunda kalmıştı kızının hastalığından dolayı ama geri döndü. Dünya Kupası'nda yine takımın başında olacak. Fildişi sahilleri yine iyi bir kadroya sahipler. Özellikle Yann Diomande önderliğinde ama her zaman iyi bir kadroyla gelip pek iyi şeyler başaramayan bir Fildişi sahili tarihi var. Ekvador'da bildiğimiz gibi yine Ener Valencia'nın ileri uçta oynayacağı bir turnuva. E grubunu nasıl değerlendirsin? Tabii Ekvador'da bir Moises Caicedo gerçeği de var.
0: Yani Almanya'da başlarsak son turnuvada ev sahibi oldukları Avrupa Şampiyonası'nda kendileri açısından şampiyonluk beklentileri vardı. Orada bir hayal kırıklığı olduğu söylenebilir. Nagelsmann genç bir antrenör, yani genç antrenörler için yani henüz yeterince tecrübe kazanmamış antrenörler için Dünya Kupası ya da milli takım turnuvaları zor olabiliyor. Onun için bir Avrupa Şampiyonası tecrübeydi. Asıl sınavı bence Dünya Kupası'na verecek. Yani kadrolar üzerine bakıldığı zaman yani isim isim bence eksik hiçbir tarafları yok. Bence gayet iyi. Yani evet. Bence iki noktada diğerlerine göre daha zayıflar. Bir her zaman 9 numara diyebiliriz. Orada yani Kai Havertz Arsenal'de 9 gibi gözükse de çok merkezleştiği için, çok derine geldiği için en ileri üstteki o santrafor 9 numaralı çok fazla yapabilecek durumda değil. Yani ona keza Voltemada ve Lucas'ın daha orta sağlaştı. Net bir 9'ları çok var diyemeyiz ama bunun da üstesinden görebilir. Ama ben asıl problemin yani Almanya'da yani yıllar sonra ilk defa kale mevkinde olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani Neuer bir oynuyor bir oynamıyor problem oynadığı nokta zamanlarda da yani benim tarih boyunca en sevdiğim kalecilerden biridir. Belki de bir numaradır Neuer ama artık eski formunda olmadığını kabul etmek gerekiyor. 40 yaşına geldi. Yani gayet de normal. Neuer iyi bir sezon geçiriyor ama o sorumluluğu alabilir mi çok emin değilim. Baumann da yani Hoffenheim iyi bir sezon geçirse de Hoffenheim'in çok fazla gol yediğini de kabul etmemiz gerekiyor. Yani Baumann'ın çok kötü maçları da var. İlk defa Almanya'nın kalecilik, kale üzerinde bir problem yaşayabileceği bir turnuvaya geldik. Bana o enteresan geliyor. Ama bu turnuvada, yani bu grupta çok zorlanacaklarını düşünmüyorum. Onlara kafa tutabilecek en başta bence Fildes sayıları geliyor. Yani haklısın. Diomande bence hücum konusunda bu takımın lideri olabilir ama yani tek tek bakıldığı zaman da Diallo, Mensah da gerçekten iyi bir sezon geçiriyor. Boni Inter'de form up şansı bulduğu her maçta neredeyse oynadı. Bozman Ature Hoffenheim'de harika bir sezon geçirdi bence. Fırsat bulduğu her maçta iyi oynadı. Adimbra, Fofana, Kessie, yani o Drogba'lı, Kalulu, Ture kardeşi, kardeşlerin olduğu kadroya yakın ve hatta ismisi bakıldı ama ben onlara daha iyi olabileceklerini düşünüyorum. O 6. jenerasyon çok fazla vaat ettiğini yerine getirememişti. Ben galiba yanlış hatırlamıyorsam sadece bir tane Afrika Ulusal Kupası vardı. Dünya Kupası'nda hiç vaat ettiklerini gerçekleştiremediler ama ben bu kadronun iyi bir kadro olduğunu düşünüyorum ve Almanya'ya muhtemelen gruptan sorun çıkartamasalar da yani ikinci olarak çıksalar da ilerleyen turlarda hiçbir fena takım olmadığını düşünüyorum. Özellikle geçiş oyunu rahatlıkla oynayabilirlerse yani geride sağlam durdukları noktada bu hücum hattının bence gol atamayacağı bir takım yok. Yani Ekvator'da Güney Amerika'nın kontenjan atması geliyor. Daha burada kendi yer bulan takımlardan biri. Dediğim gibi yani birçok turnuvada Ener Valencia'yı Ekvator olarak hatırlıyoruz ama
2: Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam edecek.
3: Reklam.
4: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
5: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
6: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam bitti.
2: Göksel'in Çağrısı Araç'la haber masası devam ediyor.
3: Yani şöyle söyleyebilirim. Bazı mevkilerde çok ulta yıldızları var ama geri kalan parçaları o yıldızlara çok fazla ayak uyduramıyor. Yani az önce senin dediği gibi orta saha Moskaysa da var. Yanına bir orta saha, bir merkez oyuncusu daha çok fazla ekleyemiyorsun. Kenarda da Kendrick Payne var. Gelecek vadeden bir oyuncu ya da Estupinan var. Ama yani çok fazla yanlarını dolduramıyorsun. Savunmada Pacolla Hinkat var. Yani az önce Brezilya'da demiştik Marquinhos ve Gabriel'in şampiyonlar gibi karşılayacaklar diye. Paco'yla Capito aynı şekilde o maçta olacaklar. İyi bir savunma merkezi ama sağ sol biraz problem. Yani dediğim gibi çok iyi noktalarını, güçlü yanlarını ortaya çıkartıp etkileyici bir oyun sergileyebilirler ama zayıf oldukları yerden de bence bir şekilde vurulacaklar gibi duruyor. Ama şansı var çünkü muhtemelen üçüncülük ceplerinde gibi duruyor. Çünkü yani kura çağı yani çok kolay kolay dördüncü yüzyılda gideceğini düşünmüyorum ama buraya kadar gelmeleri bile saygı hak eden bir durum. Onlar için karnaval olacak, onlar için eğlence olacak. Yani avukatın da muhtemelen turnuva sonrası emekli olması bekleniyor. Avukat da bir milli takım başında dünya kupasına olacak. Tanıdığımız oyuncuların üzerine bakıldığı zaman da Tayyip Çong örneği verilebilir. Konya Spor'da Bazar, yıllardır Konya'da oynuyor. Etkileyici bir oyuncu, beğendiğim bir oyuncu. Kayseri'den Brennett var. Yani baya baya Türkiye liginden oyuncuların olduğu, yoluncuların olduğu ya da söyleyeyim. Bir takım. Çok fazla şans vermesem de dediğim gibi bu dünya kupasını güzelleştiren takımlardan biri olacak bence.
4: Peki sıralaman nedir bu gruba dair?
3: Burada klasik hani Almanya fil dişi Ekvator, Curaçao gibi duruyor.
4: Almanya, fil dişi, Ekvador ve Curaçao diye sıralıyoruz ve kısa bir araya gidelim Yaşar. Aranın ardından F grubuyla devam edelim. Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Yaşar Kurt'la birlikte Dünya Kupası özel programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. F grubuyla devam ediyoruz. Hollanda, Japonya, İsveç, Tunus, yani en rekabetçi gruplardan birisi desek yanlış olmaz herhalde Yaşar, değil mi?
3: Tabii yani kağıt üzerinde oyun, yani kadro durumlarına da kalitesine baktığı zaman ben de ona yakın olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani şunu da ne bilir, Hollanda diğer takımlardan daha iyi bir kadro kalitesine sahip değildir ama yani isim isim bakıldığı zaman yani özellikle Premier Lig topçuları neredeyse hemen hemen hepsi kontrol bir şekilde geliyor. Yani Malen bir tek burada Roma'da ilk bir performans gösterdi bir ikinci yarısında. Ona yürebilir ama yani Gakpo, Reinders ikinci yarıda özellikle yok. Kortmanyak zaten düşüşte. Ya da Van Dijk, Rimpong, Aki uzun süredir oynamıyor. Hatun iyi değil. Yani Van de Ven Tottenham'daki iyi oyuncudan biri ama o bile yani şu an Vardaki seviyede değil. Yani birçok oyuncunun puan düzeyinin çok düşük olduğunu görüyoruz ama tabii ki de Hollanda Dünya Kupası'nın en formlu takımlarından biri, en buraya alışkın takımlardan biri. Onun için benim bir şey beklediğim ya da minimum çeyrek final beklediğim takımlardan biri. Kolay kolay sürpriz, hani önümüz anlamda sürpriz olacağını düşünmüyorum Hollanda adına ama bu form durumuyla işlerinde çok kolay olmadığını düşünüyorum. Ama yani çok şükür ki önümüz anlamda sürpriz yapabilecek bir takım var orada, İsveç. Yani kağıt üzerine bakıldığı zaman yani her mevki yerinde gerçekten çok iyi isimler var. Özellikle sadece antrenman hakkından bahsetmiyorum. Yani evet, İshak Gökereş kağıt üzerine yani çok iyi ikili. İshak her ikisi de birinci sezonun sezon kadar iyi olmasalar da sonuçta çok kaliteli oyuncular. Ne yapacakları ne zaman ne yapacakları belli olmaz. Elanga'nın da Newcastle'da yükselen bir sezon geçirince hücum atları gerçekten iyi. Berkman çok fazla sakatlık geçirdi sezon toplumda ama vaat ettiği şeyleri biliyoruz. Aslında ayarı benim kişisel olarak çok sevdiğim oyunculardan biri. Lille'ye faktörünü de tekrardan kendine buldu. Saçını çok beğendiğim oyunculardan biri. Emel Holm yanlışta çok fazla oynamıyor ama oynadığı zamanlarda da hiç fena değil. tüm bu nedenleri getirdiğimiz zaman yani İsveç'in playofflarda bu kadar zorlanarak New York'ta sayılmasını beklemezdik. Kaldı ki insan bir günde bir şeyle geliyor, biletiyle geliyor. Oradan playofflara kaldı, playofflardan kendini buraya attı. Başlarında Grand Potter gibi yani Chelsea'de bile bir şekilde başarılı olmayı iyi kötü başarabilmiş bir oyuncu. Zaten Brighton'da harika bir takımdı. Bu kadar taktiksel bir öceler daha fazlasını bekliyorsunuz. Umarım bu beklenti New York Kupası'nda bize olduğu noktada çünkü çok eğlenceli bir grup olacak gibi duruyor. Japonya zaten New York Kupası'nda, benzeri New York Kupası'nın sürprizlerinden biri. Eminim Avrupa Şampiyonası'nın sürprizlerinden biri. Gerçekten Almanya ve gruptan bence iyi bir şekilde çıktılar. Antrenörleri aynı. Moriyasu hala da aynı şekilde devam ediyor. Yani orta sahada da ve hücum hakkında yetenekli ayakları var. Özellikle Maeda, Celtic'te yıllardır gayet iyi performans gösteriyor. UEFA'nın yanına koyabiliriz. Kubo, İspanya Ligi'nde birçok takımda oynadı. Hem Real Madrid hem Barcelona'da oynayan önder oyunculardan biri. Şu an sonuçlar hatta bence kendini gayet iyi bir şekilde gösteriyor. Ritsiluan zaten Frankfurt geçen sene yanlış hatırlamıyorsam hem Beşiktaş hem Fenerbahçe'yi oynamışlardı ve gerçekten iki maçta da kendini hayran bırakmıştı. Genel olarak bu Nesliga performansı da iyi. Orada Kava da biraz daha düşüşte diyebiliriz. Yani onun da düşüşü Almanya Ligi'nden ilk önce Lazio'ya, oradan Crystal Palace'a geldi. Kendini fiziksel olarak Crystal Palace'a ya da İngiltere Premier Ligi'ne diyelim alıştırdığı noktada da kalitesini göstermeye başladı. Geri hattında da yani çok fazla yıldız oyuncu yok ama kapandığı zaman bu takımın neler yapabileceğini az önce dediğim gibi gördük. Suzuki Parma'da yani çok iyi ceza olmasa da neler yapabileceğini daha büyük sezonlarda bize gösterdi. Sürpriz yapma adayı takımlardan biri. Onun için Japonya'yı da göz ardı etmemek gerekiyor. Tunus da buraların gereklilerinden biri bu turnuvanın. Onun için yani tecrübe konusunda bu üç takıma biraz kafa tutabilecek bir kısa da hani kadro kaliteleri çok bunu vaat etmiyor, bunu söyleyebiliriz. Yine Afrika'dan gelen zayıf takımlardan biri. Ama hani bu üç takımı yener diyemem ama üç takımdan birinden puan çalabileceğini düşünüyorum açıkçası.
4: Peki sıralama olarak tahmin edilmesi en zor gruplardan birisi gerçekten. Sen ne düşünüyorsun sıralama açısından?
3: Yani bir numara biraz bariz gibi Hollanda'yı düşünüyorum. Çünkü bireysel olarak çok fazla maç üzerecek oyuncu var ama yani ikincilik konusunda ben Japonya'yı bir adım önde görüyorum. İsveç 3 gibi duruyor. Çünkü yani İsveç, yani vardır kitlerini gösterirse İsveç 1 de olabilir ama bence bu turnuva o turnuva değil. Onun için İsveç biraz daha 3 gibi duruyor.
4: Peki bir diğer grup G grubu, Belçika, Mısır, İran, Yeni Zelanda. Yani kağıt üstünde Belçika'nın aslında rahat bir grubu gibi gözüküyor ama Belçika'da da eski Belçika değil. Hatta benim çok şaşırdığım konulardan birisi Ajax'ta harikalar yaratan Mika Gotz. Ya çok iyi bir kadro havuzu varmış gibi Belçika'nın kadrosuna seçilmedi ve herhangi bir sakatlığı da yok. Ve Mısır'da Omar Marmuş, Muhammed Salah gibi isimlerle yine dikkat çekiyor G grubunda.
3: Yani kesinlikle bu Belçika'nın bir jenerasyon da jenerasyon da demek zor artık. Yani bu oyuncu grubuyla geldiği, yani kaçıncı turnuva olan bilmiyorum ama yani hala bir şeyler bekleyenler var bu takımdan. O takım artık bu takım değil maalesef ve o takımın yıldızı, en büyük problem takımın tecrübeli yıldızlarının çok fazla sakatlık problemi yaşaması. Yani en temelinde Luka Krocher'in de bunu örnek gösterebiliriz. İstediğinde çok fazla sakatlandığını gördük ve bu üç oyuncu ki Kurtuan'ın da Real Madrid'den yarı sakat diyebiliriz. Yani son maçlarda oynadı ama %100 iyileşmiş bir durumda değil. Turnuvaya kadar muhtemelen iyileşir ama bu tecrübeli yıldızların da biraz fiziksel problemlerinin olduğunu göz ardı etmemek lazım. Yani bir liste olarak geldiği zaman önümüze dünyanın en iyi oyuncularının bir çoğu takımda kabul ediyorum. Özellikle olsa da merkez hattında yani Amudu Onana ve Tilemans hem Aston Villa'dan birbirine alıştıkları var. Hem de gerçekten milli takımda gayet iyi oynuyorlar. Fenerbahçe onları çok iyi yedekliyor. Savunma hattında yıllardır çözemedikleri bir problem var. Yani o iyi dörtlüğü bir şekilde oturtamıyorlar. Yani sağ bekleri evet. Minye bu kesin. Gerekli yani Kasane ile beraber deney olabilirlerdi ama Minye biraz daha garanti. Artur Teat evet bekli stoper ama geri kalan sol bek ve diğer stoper konusunda problem yaşıyorlar. Konu benim kadar Milan'da bir sene çok fazla oynamadı. Onun da eksikliği var. Ama kale üzerine bakıldığı zaman da galiba turnuvadaki en iyi kaleci şeyi, rotasyonu galiba Belçika'da Bezilya ile beraber. Yani Courtois, Lammers, Mike Turner, yani iki tane yıldız kalecisi, bir tane de gelecek adayan kalecisi var. Bence etkili olacak. Ve bu yani üç kaleciden hangisi oynarsa oynasın bence Belçika çok fazla problem yaşamayacak gibi duruyor.
5: Şu an bu konferanstaki tek kişi sizsiniz.
4: Evet, Yaşar yeniden bağlanacak. Bağlantısı kesildi sanıyorum. Dünya Kupası özel programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yaşar Kurt yeniden bizimle birlikte olacak. Hemen tekrar hattımıza alacağız kendisini ve Dünya Kupası özel grubumuza G grubuyla devam ediyoruz. Belçika, Mısır, İran, Yeni Zelanda'nın olduğu grup ve Yaşar Kurt yeniden hattımızda. Evet Yaşar, yeniden hattımızdasın.
3: Evet, Mısır demiştik. Yani Mısır'da da yani evet malmuş diyebiliriz, birçok oyuncudan bahsedebiliriz ama Salah'ın hikayesi yani muhtemelen Avrupa futboluna veda edildi bu futbol gittikten sonra, ayrıldıktan sonra biraz Arabistan kulübüne gidecek gibi duruyor. Son büyük turnuvası gibi duruyor. Şu anki form durumu hiç içici değil ama kafaya taktığı zaman neler yapabileceğini bize bir önceki sezonda, şampiyonluk sezonunda göstermişti. 33 yaşında son büyük turnuvasının farkında olan Salah bence rakipler için gerçekten zorlayıcı ve yani istekli bir Salah Mısır'ı çok uzaklara taşıyamasa da minimum bir iki tur götürebileceğini düşünüyorum. Onun için etkileyici bir Salah bekliyorum. Yani İran önce de bakıldığı zaman yani İran'ı bu turnuvada sadece futbol içi olarak değerlendirmek çok doğru değil. Yani ev sahibi ülkelerden biri ya da bir numaralı ev sahibi diyebiliriz. Şu anda bir savaş içindeler ve buraya girip gelmeleri bile soru işaretiyken gelecekler açıklandı. Yani zor bir turnuva. Yani önce 2022'de de siyasi anlamda birçok mesaj vererek kendi ülkelerine birçok tartışmalara çıkmışlardı. Muhtemelen bu turnuvada da belli protestolar olacak. Onun için İran maçlarını ekstradan bekliyorum. Yani saha içinde oyuncu üzerine bakıldığı zaman da açıkçası çok fazla yerellikten takımları var, oyuncuları var. Yani buradan da belki Taremi ve biraz daha Serdar Azmoğan önceden çıkartabiliriz ama yani açıkçası yan parçalarla ilgili çok fazla söyleyebilecek bir şeyim yok. Yeni Zelanda Asya kıtasının kontenjanı da gelmiş bir takım. Chris Wood her zaman bu takımı bir şekilde taşıyor. Kehel yok artık. Tim Kehel yok. Onun yokluğunu bir şekilde doldurmaya çalışıyorlar ama onlar da bu hem bu gruba hem de turnuvaya renk atacak takımlardan biri.
4: Peki bu grup için sıralaman nedir?
3: Ya bu grup muhtemelen Belçika Cumhurbaşkanı çektiği bir grup. Yani onun için ben onları bir numara olacağını düşünüyorum. Mısır'ı da ikiye koymak sürpriz değil. Yani 3 burada muhtemelen İran olabilir. Ama yani İran'ın burada ikinci yolu çıkmasında yani muhtemelen üçüncü olacaklar ama ikinci yolu çıkmasında ekstra dinsizliğini söylemem lazım.
4: Mısır ikinci dedin. Üçüncü İran mı Yeni Zelanda mı diyorsun?
3: İran bence.
4: Peki H grubuyla devam edelim. İspanya, Yeşilburun Adaları, Suudi Arabistan, Uruguay. Tabi burada Neymar da kadroya alınınca gözler bir anda Uruguay'a döndü. Acaba Suarez de olur mu diye ama onların gerçekten Bielsa ile arası o kadar kötü ki imkanı yok böyle bir şeyin. Ya Bielsa hakkında bayağı atıp tutmuştu Suarez ve Bielsa da bilirsin inatçı bir teknik direktördür. Asla geri adım atmayacaktır orada. Ve İspanya, Yeşilburun Adaları, Suudi Arabistan, Uruguay grubu nasıl değerlendirirsin? İspanya bir hayli güçlü, turnuvanın da şampiyon adaylarından birisi.
3: Yani İspanya muhtemelen yedek kadroyla yani en rotasyonlu kadroyla bile bu gruptan rahatlıkla çıkabileceğini düşünüyorum. Uruguay'da dahil olmak üzere yeneceklerini düşünmüyorum. Çünkü yani zaten bunu Fenerbahçe şampiyonasında görmüştük. Yani birebir bütün oyuncuların birbirine rotasyon yapabildiği ve hiçbir oyun gücüne düşmediği bir kadro. Yani bunun ne kadar kadronun güçlü olduğunu en yakından zaten en acı şekilde biz öğrendik. Yani grupta bizi ağır bir mağlubiyete uğrattılar ve yedek kadroyla çıktıkları maçta da 2-2 zor aldık ellerinden. Çok etkililer. Yani sahanın her yerinde yani isim isim bakıldığı zaman B sınıfı bir oyuncu yok. Yani sadece A sınıfı seviyede oyuncular. Buradaki tek soru işareti İspanya'yla ilgili konuşabilecek. Lamine Yamal. Yani ligin sonunu biraz sakatlıktan dolayı kaçırdı. Dünya Kupası'nda da olup olmayacağı yani soru işareti. Muhtemelen olacak ama yani olsa bile muhtemelen %100'üyle olmayacak. O biraz soru işareti ama onun yokluğunu da bir şekilde doldurmaya çalışacak bence İspanya. Bu grubu yani tartışmasız bir numarası, hatta şampiyonada turnuvanında en elit 3-4 şampiyon adayından biri olduğunu düşünüyorum. Uruguay, yani Uruguay'da yani sanal bilgilerin Luis Suarez Cavani rotasyonundan yani ikisini aynı anda oynatmaya çalışmaktan hep baklama 4-4-2 çıktığını görüldük Uruguay'ın. BFM'nin elinde şu an santrafor olarak, net bir santrafor olarak Darwin Núñez var. Yani hücum hattında golcülük olarak biraz geri gitmiş bir Uruguay var. Ama bu eksiği biraz BFM'nin taktiksel hamleleriyle idare edebilecek gibi duruyor. Orta saha merkezleri yani Valverde, Ugarte bunlar hiç fena oyuncular değil. Tutuculuk konusunda hiç fena değiller ama yaratıcılık konusunda ki BSA'nın orta sahasında minimum bir tane yaratıcı oyuncu istediğini hep biliriz. Orada bilmiyorum yani o yokluğu nasıl idare edebilecekler. Oyunda Pellistri yani Benchler altyapısından bildiğiniz bir oyuncu. Fena bir oyuncu değil ama görmemiz gerekiyor açıkçası. Çok umutlu değilim. Savunma Jimenez, Arroyo yani iki tane İspanya Ligi'nin en yani bu Uruguay unutalım ve bahsedelim ki İspanya Ligi'nde en çok sakatlanan iki stoper.

0: Muhtemelen yine Ezra'ya oyu ederim. Onlarda da bir sakatlık problemleri var ama oynayabildikleri noktada Uruguay'ı rahatlıkla taşıyabileceklerini düşünüyorum. Kalede dediğiniz yakından tanıdığı muhtemelen Muslera olacak. Muslera'nın da son turnuvası olacak gibi duruyor. Ve Uruguay yani bence hem Yeşil Grup hem Suudi Arabistan'la aynı gruba düşmenin avantajı da biraz daha ikinci olacak gibi duruyor. Ama yani Bielsa'nın Bielsa şapkadan tavşan çıkartamadığı sürece bence maksimum bir tur daha gider gibi duruyor. Çünkü kalite olarak bence gayet düşmüş bir Uruguay var. Yani Suudi Arabistan yani Suudi Arabistan üzerinde bakıldığı zaman kadro tek tek bakıldığı zaman oyuncular işte Al-Nassr, Al-Ahli, Al-Hilal bunlar hep Suudi Arabistan'ın size takımlar olsa da hep biz Avrupalı Avrupa'dan transfer olmuş oyuncuları bildiğimiz için hep oradaki oyuncuların tamamının çok iyi olduğunu düşünüyoruz ama muhtemelen yabancı kıskamasından kaynaklı oynayan oyuncular bunlar ve kalite olarak çok üst düzey değil. Evet, son Dünya Kupası'nda grupta hiç fena değillerdi. Hatta Arjantin'e inip çok yükselip de başlangıç yapmışlardı. Ama yani oyuncu üzerine bakıldığı zaman çok kolay gibi durmuyor. Al-Dawsari muhtemelen bu takımda bir ön plana çıkacak gibi duruyor. Ya da Abdullah Alhamdan Al-Nassr'da çok fazla şans bulan oyunculardan biri. Ama yani üçüncülüğü zorlasalar da hatta yani geçen turnuvadaki gibi bir istek olursa belki Uruguay'da tahakkümden edebilir gibi düşünüyorum. Hani Yeşil Grup'un adları kontrol geldiğinizde de yani çok süperlik ahlikli bir kadro. Yani Leonardo da Costa, Geri Rodriguez var. Birçok yani, Trabzon'dan Pina'yı görüyoruz. Çok fazla süperlikten oyuncu var. Belki tanıdık oyuncular olduğu için bu maçları daha da takip edilebilir ama kağıt üzerinde çok fazla diğer rakiplerini zorlayabilecek takımlar değiller.
1: Yani bir İspanya, iki Uruguay, üç Suudi Arabistan, dört Yeşil Burun Adaları diyorsun değil mi?
0: Yani evet şu an öyle duruyor ama dediğim gibi Suudi Arabistan'ın olası bir ikinciliği de çok sürpriz olmaz diyeyim.
1: Ö grubuna baktığımızda Fransa, Senegal, Irak, Norveç, Irak tabii çok kötü bir gruba düştü gerçekten. Senegal yine iddialı bir kadroya sahip. Fransa zaten bildiğimiz gibi ve Norveç yani turnuvanın en iyi forvet hattına sahip olabilir. Sørloth, Haaland. Yani onların kanat olarak baktığımızda bir Antonio Nusa'ları, bir gerilerinde de bir Martin Ødegaard desteği, hücum olarak inanılmaz şeyler vaat eden bir takım. Nasıl değerlendirirsin Ö grubunu?
0: Ben sana ilk sırayı söyledim ama yani hücum hattında Hauge, Bodo Glimt'le bu sene gerçekten çok iyi performans gösterdi Avrupa'da özellikle Şampiyonlar Ligi'nde. Şenderup, Benfica'da gerçekten rotasyonla etkili iş yapan bir oyuncu. Hani Jorgen Nersen bu listenin sonunda, o da Crystal Palace'da gerçekten hiç de fena olmayan bir sezon geçiriyor. Hani Oscar Bo, Patrick Berg, bence isim bakıldığı noktada yani Norveç, yani İsveç'teki gibi yerde iki tane yıldız oyuncu var ve arkada biraz daha takım oyuncularından ziyade bence takım her mevkide etkili oyuncuları var. Yani stoper hattında Ayer, Ostigard, evet hücum hattı kadar etkileyici değiller ama onları destekli bir şekilde götürebilirler gibi duruyor açıkçası. Yani özellikle Haaland'ın kendini göstermek için çok ekstra bir çaba sarf edeceğini düşünüyorum. Çünkü yani Norveç evet ortalamanın çok üzerinde bir kadro olsa da her turnuva garanti gelebilecek, gözüne bakılabilecek bir durumda değiller. Biraz kura şansıyla Dünya Kupası'na gelme durumları var. Onun için bu fırsatları hep değerlendirmek isteyeceğini düşünüyorum Haaland'ın. Onun için etkileyici bir grup performansı bekliyorum. Fransa'da yani Fransa'nın üzerine bakıldığı zaman çok fazla konu var. Bir numara zaten Döşan'ın son turnuvası olacağı açıklandı. Dünya Kupası sonrasında Döşan muhtemelen şu an Fener takımına ayrılacak ve hatta yerine Zidane'ın gelmesi bekleniyor. Onun için bir devlet teslim olacak. Karışık bir milli takım yani Mbappe, Tchouameni, Kamavinga milli takımı alınmadı. Her ne kadar karışık olsa da yani ileri hatta bakıldığı zaman yani inanılmaz bir kadro var. Dembele, Mbappe, Olise, Cherki, yani Cumhurbaşkanı gayet iyi. Orta sahaya bakıldığı zaman ben Milan'da bu sene beğendim. Rabiot, Zayener'i, Fenerbahçe'den tanıdığımız N'Golo Kante var. İnanılmaz bir orta saha ve hücum hattı var. Yani dediğim gibi Kamavinga bu rotasyona giren bir durum var. Evet, sakatlık probleminden de kaynaklı ama gerçekten onun yokluğunu çok hissettirmeyecek bir kadro. Yani zaten savunma hattı yani inanılmaz, tarihin en iyi savunma hatlarından biri. Kalede 3 tane iyi oyuncu, yani tartışmasız turnuvanın en büyük favorilerinden biri. Ama dediğim gibi bu takımı Döşan tarzını oynatabildiği sürece, her zaman Fransa Döşan kendi tarzını muhtemelen yansıtacak ve ondan sonra işte bakacağız gibi duruyor. Yani Senegal şöyle söyleyeyim, hücum hattında özellikle etkileyici oyuncular var. Yani bunu Fildiş için söylediğim şey Senegal için de söyleyebiliriz. Yani bireysel yetenek olarak yani İsmail Esar, özellikle ben Komodo Assane Diao'nun altını çizmek istiyorum. Bu sene inanılmaz bir performans gösterdi. Santrafor konusunda yani biraz şanssızlar. Nicholas Jackson var. Hani her ne kadar Bayern Münih'de santrafor olsa da tanıdığımız bir oyuncu. Biraz mental olarak kendini maç içinde kaybedebiliyor. Orta saha merkezine baktığımız zaman yani üçlü oynadığını görüyoruz genelde. Sar, Papier ve yani Kamara, Liman Endia'ya biraz daha kanada atmak zorunda kalıyor. Evet'in çok fazla merkezde oynadığını gördük ama yani bu bolluktan kanada gittiğini gördük. Mane'yi muhtemelen biraz daha 9 gibi koyacaklar. Çünkü hem Beşiller'le de hem Arap Ligi biraz daha tempolar düşük olduğu için Mane'yi biraz daha 9 gibi kullanacağını düşünüyorum. Hani savunma hattı da zaten muhtemelen Kolibaliler, Mamoudou Sarr ve hatta sol bekte Jacobs'u da geleceğiniz gibi duruyor. Yani etkileyici bir takım. Üçüncülük için zaten net favori gibi duruyor. Irak'ta az önce söylediğim gibi yani belki daha görece ortalama bir grupta belki şansları olabilirdi ama yani bu üç tane devin karşısında, etkileyici takımın karşısında çok fazla şansları var gibi durmuyor. Onlar için bir tecrübe olacak diyebiliriz.
1: Peki bu gruba dair sıralaman nedir?
0: Burada ben Norveç'i bir düşünüyorum. Norveç'in lider biteceğini düşünüyorum. Fransa'nın iki olacağını düşünüyorum.
1: Fransa 2 diyorsun. 3 Senegal 4 Irak şeklinde o zaman.
0: Tabii. Ama o saçmaz.
1: J grubuna baktığımızda aslında kamuoyunda hep Arjantin kolay bir gruba düştü diye yazılıyor ama ben aynı fikirde değilim. Yaşar Arjantin, Cezayir, Avusturya ve Ürdün. Ya burada sadece Ürdün kolay bir takım olarak görülebilir. Avusturya ve Cezayir yani çok iddialı takımlar. Bence Arjantin işi o kadar kolay değil. J grubu hakkında ne düşünürsün? Son şampiyon Arjantin'in grubu.
0: Ben burada Arjantin'in tek ve en büyük rakibinin kendileri olacağını düşünüyorum. Çünkü yani geçen son şampiyon olarak geliyorlar ve o açlık hala var mı? Yani en büyük soru işareti bence. Çünkü son Katar'daki turnuvada çok aç bir Arjantin vardı. Yani özellikle Suudi Arabistan'dan yedikleri o tokattan sonra Scaloni'nde kadro içinde bazı değişikliklerinden sonra tabii ki yani Ulan Alvarez'in biraz daha kadroya girmesi, Enzo Fernandez'in biraz daha forma şansı bulmasıyla beraber
2: Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam edecek.
3: Reklam.
4: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
5: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Reklam bitti.

0: Göksel'in Çağrı Saraç'la haber masası devam ediyor.
1: Çok daha aç, bütün rakiplerini sindiren bir Arjantin'den küçük finale kadar. Finalde de hani, kadro kalitesinin de birebir bakıldığı zaman Arjantin Fransa'ya yani çok üstün bir takımdı ama Arjantin o isteğiyle biraz daha galibiyet aldı. O açlık, o istek devam ettiği sürece bence Arjantin bu turnuvanın yine en iyi kadarlarından biri. Ama bir doygunluk olursa ya da geçen turnuva biraz daha onlar yetmiş gibi durursa bir problem olacak gibi duruyor. Çünkü bir önceki turnuvada ana motivasyon Messi'yi kupa kazandırmakta. Messi kupa kazandı ve Messi yaş olarak da hem Amerika Ligi'nin kalitesini düşünürsek artık takımın dümeninde o kadar çok fazla olacak gibi olabilecek gibi durmuyor. Messi'nin biraz daha kenarda olduğu noktada sorumluluğu kim alacak? Bence Lionel biraz alabilir. O yeterek var. Ama onun da ne kadar istediğine göre değişir. Bu grubun 2 numaralı favorisi bence net Avusturya. Hani Avusturya'da

0: temelli, aynı ligden gelen oyuncu var ve başlarında Ralf Rangnick gibi bir hem Almanya ligini çok iyi tanıyan hem de bir geçişi çok iyi kurgulayan bir hoca var. Çok iyi, çok net bir geçiş takımı oluşturdu. Yani benim çok beğendiğim takımlardan biri. Hatta Dark Horse ligleri detaylı var yani yabancıların. Sıkıştı olan sıkıntı adaylarından biri. Ben Avusturya'ya bir numaralı Dark Horse'a da koyuyorum. Geçen turnuva bizim gibi düşünüyorum onu. Hep Avrupa şampiyonasında bir tecrübeydi. Asıl sınav dünya kupası olduğunu düşünüyordum. Hem Türkiye için hem Avusturya için. Hala aynı fikirdeyim. Bence asıl sınav onlar için bu sene başlıyor. Bu turnuva da başlıyor. Etkili bir oyuncuları var. Özellikle Zaynalt'ı Schlager bazı yerlerden hani Leipzig merkezine alıp direkt milli takımda kullanabiliyor. Yani Arnautovic onun da muhtemelen son turnuvası olacak gibi duruyor. Berger işte beraber oynayacaklar. Etkileyici ya benim de Arjantin'e bir açıları görmezse ben turnuva ilgi grubu ezilerim. Bir numarada bitirebileceklerine de düşünüyorum. Cezayir ya Cezayir çok benim beğendiğim bir takım değil açıkçası. Biraz daha hani son zamanlarda şöyle bir şansları var. Genelde Cezayir'deki yüksek kaliteli oyuncuların Fransa milli takımın tercih ettiğini görür. Ki yani Ryan Çelik'le mesela onlardan biri. Ama Fransa milli takım oyuncunun bu kadar şişmesinden kaynaklı, bu kadar rekabetin olmasından kaynaklı Cezayir çıkışlı birçok oyuncunun kendini milli takımına seçtiğini de gördük. Bence Amingeri bunlardan biri, Mahrez bunlardan biri ki Amingeri hatta 6 yaş kutlarının hemen hemen hepsinde Fransa milli takımında oynadı. Amingeri takımda Cezayir'i seçti. Ona keza Mahrez, Benacer, yani Hüseyin Avar Fransa milli takımının şu anki jenerasyonun bir numara oyuncularından biri olabileceği düşünüyordu. O da zamanla o kadro şişkinliğinden kaynaklı muhtemelen Cezayir'i seçti. Yani savunma hattını ben çok ekstra beğeniyorum. Yani Ayık Meri, Bensebayini, Talgay'ı yani inanılmaz oyuncular. Biraz kalede problemleri olsa da o ilk iki yarışında Arjantin ve Avusturya'ya çelme takabileceğini ama çok fazla oraya aday olabileceğini düşünüyorum. O yüzden önceden bakıldığı zaman da hani az önceki Irak gibi biraz tarihsiz bir gruba gittiklerini söyleyebiliriz.
1: Peki şey grubu için sıralaman nedir?
0: Bunda Avusturya'yı bir yazacağım. Hı hı. Arjantin 2, Cezayir 3 gibi duruyor.
1: Peki K grubuna geçelim. Messi'den Ronaldo'ya geçiyoruz. Portekiz nispeten daha kolay bir gruba düştü. Demokratik Kongo, Özbekistan ve Kolombiya gruptaki diğer takımlar. Portekiz'in gerçekten iyi bir kadrosu var ve Kolombiya ile birlikte başı çekiyorlar favorilik konusunda. Tabii diğer takımlar da kapalı kutu biraz aslında. Bu açıdan da bakmak lazım. K grubunu nasıl değerlendirirsin?
0: Yani Portekiz yani isimlisi bakıldığı zaman onlardan bir şey söyleyebilirim. Bir tane B sınıf oyuncu yok neredeyse ve ama özellikle orta sahalarına bakıldığı zaman hani Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes üçlüsü yani gerçekten korkutucu bir üçlü. Yani Bernardo Silva'yı buraya yazamıyoruz yani. Ya kanatta mı oynayacak ya bilmiyorum, orta sahadan birini kesip Bernardo mu oynayacak bilmiyorum ama yani bu dört oyuncunun üç oynamak zorunda öyle düşünebiliriz. Yani bu takımın kim olursa olsun gerçeğiydi ve her zaman Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo oynama konusunda bir önceki Avrupa Şampiyonası gibi ya da Dünya Kupası'ndaki gibi verebilecek mi? Yoksa zaman zaman formayı kenarda durmayı da zaman zaman tercih edebilecek mi? Kritik konu aslında bu. Yani Portekiz hatta tek konu bu diyebiliriz. Çünkü yani Konsesal'ın bir konuda geldiğini görmek lazım. Yani Gonçalo Ramos, Paris Saint-Germain rotasyonunda çok sık, çok fazla yer almasa da yer aldığı maçlarda gerçekten skor yapan bir oyuncu. Yani savunma hattı zaten yani Diaz, Nuno Mendes, Cancelo olan inanılmaz bir hattı var. Stoper konusunda biraz soru işaretleri var. Yani Diaz çok formda gelmiyor. Ama yanında Gonçalo Inácio ile beraber bence etkileyici bir oyun sergileyebilir. Ki Nelson Semedo da bir günümüzde son zamanlar gitse de Portekiz'in takımında çok fazla iş yapar. Kalede zaten yani hem oyuncusu hem Diego Costa bence gayet iyiler. Özellikle çizgi kaleciliği konusunda çok iyiler ki Portekiz'de çizgi kaleciliği biraz daha iş götürür. Bu grupta tartışmalı bir numaralar. Bence grubu rahatlıkla 3'te 3 yıldır hatta bence muhtemelen. Birinci bitirecekler gibi duruyor. Kolombiya çok yetenekli ayakları var. Kesinlikle ama takım olma konusunda problem yaşadıklarını zaman zaman görüp yani Luis Diaz bu muhtemelen Amesio Rodriguez'in son turnuvası olacak.

0: Ama ben parantezi biraz daha Sporting için kovalıcısı olarak açmak istiyorum. Yani Gökereş'in yokluğunda onun yerine doldurması için geldi ve bence inanılmaz bir performans gösteriyor. İspanya ikincilik de aldıkları oyuncu. Gene uygun fiyat aldılar ve yeni kendi Gökereş'e kendileri yarattılar diyebiliriz. Savunma konusunda tanıdık oyuncular var. Hani daha sonra Sanchez'i görüyoruz. Lukonu onlara ayrı tanıtman olacaklar. Ve şu an için Portekiz'le beraber ilk iki yerleri garantiymiş gibi duruyor. Ama burada Özbekistan biraz belki problemler çıkartacak. Çünkü başlarında fazla Cannavaro var. Fabio Cannavaro bir proje üzerinde getirdiler. Çok fazla nasıl söyleyeyim sevmeye kabile bir wonder kid. Çok fazla gelecek üzerinde yeni olacak oyuncuları var. Ya zaten Samur'u da bu sene kendini bizden biliyoruz. Bizim en iyi birkaç oyuncusundan biri. Sonu bence gayet iyi bir gelişim saygıladı ve sınırı artık biraz daha kendini göstermeye başladı. Ben Çaykur'da stoper Ali Kulov'u da çok beğeniyorum. Yani skor yapmayı bir şekilde başarabilen stoperlerden özür dilerim. İsim isim bakıldığı zaman burada çok fazla kendi liginde oynayan oyuncular var. Genelde Asya liginde oynayan oyuncular var ama burası bence Dünya Kupası'na giden birçok gözlemcinin özellikle izlemek istediği takımlardan biri olacak Özbekistan. Çünkü çok fazla bununla ilgili haber çıkıyor. Bir yapılanma içinde var. Alt yaş gruplarında başarılı takımları var. Onun için özellikle izlenmesi gereken milli takımlardan biri. Kongo'da Afrika'daki kontenjanla beraber buraya gelmiş buranın güvenli takımlarından biri. Musa, Makambu gibi çok yetkili santraforları var. Orta saha ve savunma hattı konusunda biraz problemler. Savunma hattı biraz yaş aldığı için problemli. Yani Masuaku, Wan-Bissaka, Tuanzebe gibi oyuncuları var. Premier Lig görmüş, Premier Lig tecrübesi olan oyuncular ama yavaş yavaş yaşandıkları için o atletizmlerini kaybetmiş oyuncular. Ben yani üçüncülük konusunda Özbekistan'ın gerisinde görüyorum diyebilirim Kongo'yu.
1: Üçüncü olarak Kongo'yu gerisinde yani ilerisinde mi gerisinde?
0: Özbekistan. Özbekistan 3 olabilir diyorum, evet.
1: Yani ama orada da tabii yeterli puan toplayamayan takımlardan birisi olması da çok olası en iyi
0: Tabii
1: üçüncüler
0: tabii.
1: tarafında. Orayı da tabii değerlendireceğiz, orayı da sayacağız ama son grubumuza geçelim. İngiltere, Hırvatistan, Gana, Panama. Yani Panama son katıldığı Dünya Kupası'nda yine aynı talihsizliği yaşamıştı. İngiltere ve Belçika ile aynı gruptaydı. Bu kez İngiltere, Hırvatistan'la aynı grupta. Ve Gana'da gerçekten Panama'ya oranla daha iyi bir takım olduğunu söyleyebiliriz. L grubunu nasıl değerlendiririz?
0: Yani İngiltere çok şey vaat eden, yani isim isim bakıldığı zaman ama oyun olarak o vaat ettikleri bir şekilde yerine getiren bir milli takım. Yani ben Southgate'in biraz haksız olduğunu düşünüyorum. Çünkü elinde birbirinin benzeri çok fazla oyuncu var. Biraz Chelsea'ye de benzetiyorum aslında. Bir yaratıcı orta saha konusunda problem var. Hala o problem var ama hep ben şunu söylüyorum. İngilizler orta saha yaratma konusunda biraz problemler çıkarma konusunda. Bütün büyük takımların hep yaratıcı orta sahaları hep görece yabancı oyuncular olurdu. Ama bu sene o box to box'ı ya da 8 numaralıyı çözmüş bir İngiltere var. Bunu hem Eric Henderson hem Adam Wilson üzerinde söyleyebiliriz. Çok iyi sezon geçirdiler. Morgan'ın sonra kez daha öyle. Hani zaten yani Declan söylemeye gerek bile. Bence hem 6 hem 8 konusunda şu an İngiliz oyuncuları arasında bir numara. Onun için ben İngiltere'nin bu seneki şansını biraz daha yüksek görüyorum. Yani 10 numara konusunda Bellingham Palmer ikilisinden biri tercih edip arkasına işte az önce sayın 3-4 oyuncudan ikisi konulduğu noktada biraz daha dengeli bir takım olabilir. Yani onun dışında zaten çok bir eksikleri yok. Oyunu biraz daha geniş alanda biraz daha topu hızlı döndürebildikleri noktada bu orta saha beraber. Bu konuda başarılı olmaları içten bile değil. Savunma hattını çünkü gayet iyi bir şekilde kurabiliyorlar. Hırvatistan son Dünya Kupası'nda son Avrupa Şampiyonası'nda özür dilerim. Beni en büyük hayal kırıklığına uğratan takımlardan biri çünkü yani oynadığı maçların birçoğunu öne geçip son dakikalarda iyi gollerle kaybettiler. Ve bu Hırvatistan tecrübesinde bir takıma hiç yakışmayan bir durumdu. Çünkü hani orta sahalarında çok etkileyici oyuncular var. Yani öne geçtiği maçları rakibi bir anda uyutup bağlayabilecekken biraz problem yaşadılar. Onlar da bir dönüşüm içinde yani Kroos, özür dilerim Modric muhtemelen son turnuvasını yaşayacak. Perisic muhtemelen son turnuvasını yaşayacak. Birçok yaşlı oyuncu varken aynı zamanda Sučić, hem Luka Sučić hem Petar Sučić, Baturina gibi ben gelecek vadeden etkileyici oyuncuları olduğunu düşünüyorum. Bu son turnuva demişler, hani Kramaric benim çok sevdiğim oyunculardan biri, muhtemelen onu da son kez göreceğiz. Ve bu devir teslimle beraber yeni bir Hırvatistan jenerasyonu göreceğiz. Bu Hırvatistan Yugoslavya döneminden beri sürekli Yugoslavya dağıldıktan sonra sürekli jenerasyonu dinleyerek gelen yeni takımlardan. Bu konuda çok fazla problem yaşamıyorlar. Onun için bu devir teslimi nasıl geçirebilecekleri önemli. Geçirmek için bence ben ideal bir gruptalar. Muhtemelen İngiltere'nin arkasında ikinci olacaklarını düşünüyorum. Ghana Afrika Dünya Kupası Afrika arenalarında şöyle söyleyeyim, az gol yiyip az gol atan takımlardan biri. İsim isim bakıldığı zaman yani en çok ön plana çıkan oyuncu tabii ki Antonio Semenyo. Son iki senedir gerçekten inanılmaz performans sergiliyor ki Sıfır transferi gerçekleşti. Onun partneri ters kanatta Inaki Williams bu sene çok fazla dönem sakatlandığını gördük ki çok fazla olmaz bu. Hatta Bilbao'da en çok oynayan oyunculardan biri. Onun haricinde bakıldığı zaman da yani savunmaları biraz daha derece 5000 ortalama takımlarından bir kendini tecik var. Onun atizliği biraz daha bir de kalibre ekstradan söyleyebiliriz. Ama bu turnuvada çok fazla yerleyebileceklerini düşünmüyorum. Ben yani üçüncü olurlar ama en iyi üçüncü olarak girebilirler mi? Az önce Özbekistan'da söylediğimiz gibi o konuda söyleyeyim. Panama özeline bakıldığı zaman da yani az önce söylediğim gibi çok talihsiz bir gruba denk geldiler. İsim isimde bakıldığı zaman yani belki burada biraz tanıdığımız Mourinho var. Ki Mourinho yani biz tanımadan önce de Fransa'da Marsilya'da gerçekten etkileyici performans gösteriyordu. Ekstradan izlenebilir oyuncu olarak belki de konu önerebiliriz.
1: Peki yeniden kısa bir araya gideceğiz ama araya gitmeden önce şu üçüncüleri de seçmeni isteyeceğim Yaşar. Yani 8 üçüncü seçilecek, aslında ben sana takımları sayayım, sen devam edemeyecek dörtlüyü bana söyle. Kore, Kanada, İskoçya, Paraguay, Ekvador, İsveç, İran, Suudi Arabistan, Senegal, Cezayir, Özbekistan ve Gana'dan hangi dörtlü devam edemez sence?
0: Yani muhtemelen zaten Ghana ve Özbekistan'a söylemiştik. Onun haricinde de Cezayir'i çok fazla tutuyorum bu turnuvada açıkçası. Yani onu söylemem gerek.
1: Cezayir, Özbekistan, Ghana. Bir devam edemeyecek takım daha olacak.
0: Bir dakika. Tekrar alabilir miyim şu an?
1: Kalanlar Senegal, Suudi Arabistan, İran, İsveç, Ekvador, Paraguay, İskoçya, Kanada.
0: İran. Muhtemelen İran. Çünkü İran'ı Amerika'daki bir turnuvada bu kadar yüksek kazandıracaklarını düşünüyorum ben de.
1: Peki kısa bir araya gidelim. Aranın ardından senin tahminlerine göre eşleşmeler ve final yolunda neler olacak birlikte bakalım. Artık son bölümdeyiz. Dünya Kupası özel programımızda Yaşar Kurt'la birlikte ve ağaç oluşmuş durumda Yaşar. İlk eşleşmeyle başlayalım. Tahminini alayım. Senin tahminlerine göre ağaç şu şekilde oldu. İlk eşleşmemiz Almanya-İskoçya.
0: Almanya-İskoçya. Almanya deriz burada.
1: Bir İskandinav eşleşmesi Norveç-İsveç. Güzel bir maç olur bu arada.
0: Güzel ve gollü maç olur gibi duruyor. Ama Haaland olan kazanır orada bence ya Norveç.
1: Meksika, Bosna Hersek.
0: Ya orada içimden çok Bosna Hersek geçiyor ama Bosna Hersek ya. Bence Meksika'dan daha iyi kazanır.
1: Bu arada bir dinleyicimiz de demiş ki selam Göksel'in yayınlar sevgili Yaşar Kurt, gerçekten futbol bilgine hayran kaldım, tek tek bütün takımları saydın maşallah diyelim demiş Mehmet Bey.
0: Çok teşekkür ederim, sağ olsun.
1: Meksika Bosna Hersek ne demiştin?
0: Bosna.
1: Hollanda Fas.
0: Bak, bu da çok iyi maç olur aslında. Burada ya hoca değişti. Ben Hollanda'ya daha yakın. Eski Fas hocası Vahit Hoca ile beraber olsaydı belki Fas diyecektik ama Hollanda burada bence galip gelir.
1: Kolombiya, Hırvatistan.
0: Kolombiya. Ben Hırvatistan'ın bu sene değişim içinde olduğunu ve Kolombiya'nın daha iyi takım olduğunu düşünüyorum.
1: İspanya, Arjantin.
0: Gerçekten mi?
1: Evet.
0: İspanya Arjantin bu arada oynanılmamış finalissima. Yani hem Avrupa Şampiyonu Kopa Amerika'nın sahibi ama İspanya muhtemelen burada garip gelir gibi.
1: Ve bir diğer tarafta milli takımımız Kanada ile eşleşmiş oluyor böylelikle.
0: Çok güzel, çok güzel, tertemiz. Hem Amerika'ya geldik, kez yarı da Kanada'ya geldik.
1: Belçika, Kore.
0: Belçika. Bu arada Yüksel, Belçika, Kore'den önce bizim bu hem Amerika'ya hem Kanada'ya yenme durumumuza karşı bu tarihte ikinci defa olacak. Biz 2002'de de gittiğimizde hem Kore'yi hem Japonya'yı yenmiştik. Evet. Belki bu turnuvada da hem iki ev sahibini birden yenmiş oluruz.
1: Peki Belçika. Neyle eşleşme? Belçika, Kore'ye ne diyorsun?
0: Belçika.
1: Turnuva ağacının diğer tarafına baktığımızda Portekiz, Paraguay.
0: Portekiz, Statens.
1: İsviçre, Ekvador.
0: Burada biraz daha İsviçre'ye yakın gördüm.
1: Amerika Birleşik Devletleri, Mısır.
0: Amerika bence burada Mısır'dan daha iyi takım.
1: Avusturya, Uruguay.
0: Avusturya.
1: İngiltere, Senegal.
0: İngiltere buradan Senegal'i geçer.
1: Çekya, Suudi Arabistan.
0: Çekya.
1: Fil dişi sahili, Fransa.
0: Fransa değil de başka bir takım olsa fil dişi diyebilirim ama muhtemelen Fransa geçer. Ama zor maç olur.
1: Talihsiz bir eşleşme. Brezilya, Japonya.
0: Brezilya.
1: Yeni eşleşmeler bir sonraki turda Almanya, Norveç.
0: Ben Almanya'nın yarım adım daha önde olduğunu düşünüyorum burada.
1: Bosna Hersek, Hollanda.
0: Hollanda. Bosna buraya kadar. Teşekkürler.
1: Kolombiya, İspanya.
0: İspanya.
1: Türkiye, Belçika.
0: Gönül rahatlığıyla Türkiye diyorum. Bunu yani kendi tabii bir takım olduğu için değil. Ben bence Belçika'dan Belçika yenebilecek güçteyiz.
1: Kesinlikle aynı fikirdeyim. İsviçre, Portekiz.
0: Portekiz.
1: Avusturya, Amerika Birleşik Devletleri.
0: Avusturya.
1: Çekya, İngiltere.
0: İngiltere.
1: Brezilya, Fransa.
0: Brezilya.
1: Sürpriz diyorsun. Yani tarihi bir eşleşme aslında.
0: Kesinlikle ama yani ben Brezilya'nın bu seneki inancının çok daha farklı olduğunu düşünüyorum. O tane şeyde turnuvanın sonunda görürsün. İkinci turda falan edebilirler.
1: Çeyrek final eşleşmeleri bu tahminlere göre Almanya, Hollanda.
0: Almanya.
1: İspanya, Türkiye.
0: Bence çeyrek final çok iyi. Yani çeyrek finale ben okeyim. Evet. İspanya'yı bir üstüne taşırız.
1: Avusturya, Portekiz.
0: Portekiz. Ana Avusturya buraya kadar iyi geldi.
1: Portekiz'in de yani kurası şeker gibi gerçekten gidiyor. Brezilya, İngiltere.
0: Çok yani iki fiziksel takım diyebiliriz. Ama bitiricilik konusuyla yarım adımdan Brezilya derim yani.
1: Yarı finaller Almanya, İspanya.
0: Bu yanlış hatırlamıyorsa Avrupa Şampiyonası'nda revanşı olacak.
1: Evet.
0: Avrupa Şampiyonası'nda görüşürken yani İspanya, Almanya'ya göre biraz daha iyi bir takım. Gene İspanya'yı oradan ötüren çıkartırım.
1: Brezilya, Portekiz.
0: Portekiz.
1: Üçüncülük mücadelesi Almanya, Brezilya.
0: Brezilya.
1: Final İspanya, Portekiz.
0: İspanya, Portekiz. Tokyo maç. Portekiz.
1: Yani Cristiano Ronaldo herhalde bu tabloyu görse yani uyku uyuyamaz 20 gün falan.
0: Yani evet ama ben bu ağacı ya olası ağaçta yani Brezilya'nın rakiplerini görünce yani Brezilya'yı acıdım. Hani İngiltere, Fransa, İngiltere, Portekiz üst üste. Portekiz'in de kural sevimini biraz daha kolay yoldan geldiği için yani bilmiyorum bu şekilde olacağını düşünüyorum ama dediğim gibi yani ilk maçların oynanması grup mücadeleleri yani Allah korusun ama olası sakatlıklar vesaire birçok şey etkiler. Yani şöyle bir parantez açalım. 2014 Dünya Kupası'nda Yani ev sahibi Brezilya'nın Neymar'ın sakatlığından sonraki halini düşünürsek çok önemli olduğunu düşünüyorum ben sakatlıkları.
1: Ya tabii ki ya, ilk maçları hatırladığımızda son Dünya Kupası'nda bile Arjantin Suudi Arabistan mağlubiyetiyle başladı. Öyle bir Meksika maçına çıktı ki. Yani orada olacak bir beraberlik veya mağlubiyette Arjantin veda ediyordu. Sonrasında kazandı, şampiyonluğa kadar gitti.
0: Yani kesinlikle yani. Aynen senin dediğin gibi Suudi Arabistan mağlubiyeti var. Yani ufak beraberlikler, ufak mağlubiyetler yani turnuva ağacında o kadar yol değiştiriyor ki, o kadar yol farklılaştırıyor ki. Yani çok önemli, atılan gollerin bile önemli olduğunu düşünüyorum ben de.
1: Benzer bir durumu hatırladığımızda Almanya, Japonya karşısında yaptığı hata, o geri dönüş, Almanya gruptan çıkamadı.
0: Aynen öyle, aynen öyle. Onun için dediğim gibi her bir golün, oynayan her yenilen golün, atılan golün bence de çok önemli değeri var.
1: Kesinlikle öyle. Tabii Dünya Kupası boyunca yayınlarımız an be an devam edecek ve programın da sonuna geliyoruz. Yaşar, ağzına sağlık gerçekten. Harika bilgiler aktardın. Tüm gruplara, tüm takımlara dair tekrar teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.
0: Ben çok teşekkür ederim. Senin de ağzına sağlık.
1: Dünya Kupası heyecanı artık yavaş yavaş başlıyor. Yaşar Kurt'la da programlarımız sık sık olacak ve görüşmek üzere Yaşar. Teşekkürler.
0: Hoşçakal.
1: Yaşar Kurt'la birlikteydik. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, Dünya Kupası özel programımızda sizlerleydik ve birazdan içeriklerimiz sizinle olacak.
2: Göksel'in çağrısı araçla haber masası sona erdi.
3: Reklam.
4: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
3: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. WinStar koduyla kampanyaya katılın. Bir yıllık WinConnect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de.
5: Garanti BBVA yatırım.
6: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye, emin edin.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Reklam bitti.
8: Kim ne dedi?
1: Digi Futbol YouTube kanalında Emre Eren Beşiktaş'ın gündemini değerlendirdi.
9: Oldan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Canmedir. Emre Eren'le beraberiz. Emre abi hoş geldin.
10: Hoş bulduk sevgili Muzaffer.
9: Nasılsın abi?
10: Teşekkür ederim. Sen? Her şey yolunda inşallah.
9: Çok şükür iyiyiz abi. Beşiktaş gündemi de hareketli. Evet. Hemen dedik bir bayram öncesi bir Beşiktaş programı yapalım. Sen de kalktın İzmir'den geldin. Ayağına sağlık. Mikaya Çilingiroğlu dedin. Orada bazı demeçlerinden devam etmek istiyorum. Kendisi dedi ki Sergen gitti, peşine hemen Önder Özen geldi. Zaten belliymiş. Başkanın Sergen'in bırakmasına şaşırdım sözü blöf dedi. Bu konudan bu olay çıkar mı? Bu sonuç çıkar mı sence?
10: Ya bu çıkabilir. Bu çıkabilir. Çünkü biliyorsun ben geçen hafta da bunu anlatmıştım. Konyaspor maçından sonra yaşanan hadiselerden evet. Sonra evet Başkan Sergen Yalçın'ın yanında durdu. Fakat o iki haftalık dilime bir bakmak lazım. Ne kadar Sergen Yalçın'ın ve Serkan Reçber'in yanında durdu? O da tartışılır. Belki de başkan buna yol verdi. Yani dedi ki Sergen Yalçın'ın kendi bırakması gerektiğini düşündü. Sergen Yalçın da bu uygulamayı doğru bir şekilde taraftarın önüne sundu. Ama aslında başkan şunu düşünüyordu. Yeni gelecek teknik adamı Alman ekolünden bir teknik evet. adam diye düşünüyordu. Fakat iki gün sonra Önder Özen'le anlaşmasından sonra Önder Özen'in sır gibi sakladığı bir İspanyol var.
9: İspanyol'a döndü yani.
10: Evet, kesinlikle İspanyol'a döndü. Zaten Beşiktaş'ın masasında 3 tane teknik adam var. Yani klaslık anlamına baktığımız zaman A plus seviyesinde bir teknik adam var ama bu teknik adamdan cevap alamıyor Beşiktaş takımı. Biraz potansiyeli düşürmeye çalışıyor ama doğru bir teknik adamla doğru transferlerle önümüzdeki seneye girmek istiyor. Fakat bunu nasıl başaracaklar? Yani bu konu transferler üzerinde nasıl gerçeğe dönüşecek? Bunu büyük bir ihtimalle bayramdan sonra öğreneceğiz.
9: En güçlü adaylardan birisinin de abi Filipe Luis olduğu söyleniyor.
10: Filipe Luis'le görüşmelerin yapıldığı ama Filipe Luis'in Beşiktaş'a sıcak bakmadığı da net bir bilgi. Onu da söylemek istiyorum.
9: Beşiktaş'a sıcak bakmıyor yani.
10: Evet.
9: Bir de tabii Fenerbahçe'de çok konuşulan Jesus ismi de Serdar Adan'ın gündeminde diyebiliyoruz. Oraya bir teklif yapıldı mı ya da...
10: Şu anda Serdar Adan'ın şey kendi demeci bu. Jesus'la ilgili bir şeyimiz yok, teklifimiz yok. Bu teklifte bulunmadık diyor. Tabii bunu dinlemek lazım. Kulübün başkanı çok doğru bir karar vermesi lazım. Ya öyle bir seviyeye geldi ki iş tabii. Sevgili Muzaffer. Yani geldiği gün şimdi Ricardo'yla Ken Arroyo alındı. Arkasından Ola Gunnar Solskjaer hamlesi. Yani Beşiktaş takımında Ola Gunnar Solskjaer'dan sonra Sergen Yalçın, Sergen Yalçın'dan sonra gelecek teknik adamın Beşiktaş kadrosuna güç, enerji ve heyecan katması gerektiğini düşünüyorum. Ya o... böyle bir lider bekliyor Beşiktaş takımı ama ya bunu başkan ser verip sır vermiyor. Önder Özen de bu konuda çok ketum. Ama bayram sonrası mutlak sürede bu teknik adamların isimleri net olarak piyasaya çıkacak.
9: Sen ne düşünüyorsun abi? Yani hoca olarak mesela şimdi Beşiktaş'ın bütçelerine vesaire baktığımızda da şimdi yabancı teknik adamlar, Beşiktaş'ın durumunu da biliyoruz. Bu durum yerliye zorlar mı Beşiktaş'ı?
10: Vallahi yerli hocaya bir isim kullanmıştım ben geçtiğimiz hafta. Nuri Şahin öne çıktı demiştim yönetim kurulunda. Evet. Çünkü yerlilerde bir baktığımız zaman Şenol Güneş, bir de Nuri Şahin vardı. Şenol Güneş'le ilgili çalışma fırsatımız olmayacak demişti başkan. Evet. Geçen hafta bu demeçleri vermişti. Ama onun akabinde Nuri Şahin ismi de bayağı bir yönetim kurulu içerisinde yükselmeye başladı. Ama tabii Nuri Şahin'in de bir kulübü var. 3 yıllık bir kontratı var hatırlayacak olursak. Göksel Başkan'ın da çok değer verdiği bir teknik adam. Yani Beşiktaş doğruyu sadece teknik adamla değil, doğruyu yapacağı transferlerle, alacağı atraksiyonlarla birlikte alması lazım. Yani Beşiktaş camiasının en büyük hedefi bu yıl, evet biz şunu diyoruz, Beşiktaş her zaman formasıyla şampiyonluğa oynar. Maalesef evdeki hesap çarşıya uymuyor arkadaşlar. Öyle değil. İş öyle değil. İşte Sergen Yalçın'la birlikte gördük. Ola Gunnar Solskjaer'le birlikte gördük. Van Bronckhorst'la birlikte gördük. Ya Beşiktaş kulübü 4 yılda sevgili Muzaffer, 4 tane başkan, 13 tane teknik adam değiştirmiş. Ya nasıl başarı çıkacak? Yani ortaya camianın beklediği o başarıyı nasıl ortaya koyacak Beşiktaş yönetimi? Bu ciddi soru işareti. Herkesin kafasında bir soru işareti var. Ama Beşiktaş camiası büyük bir camiadır. O Beşiktaş taraftarı yürekli bir taraftardır. Takımına her şekilde destek verir ama o ışığı görmesi lazım. O ışığı görebilecek en büyük adım da inşallah Önder Özen'den gelecek. Ama Önder Özen bence şöyle bir hata yaptığını düşünüyorum.
9: Ne hatası?
10: Şöyle bir hata yaptı. Geçen yıl Sergen Yalçın geldiğinde Graf biliyorsun Beşiktaş kulübünün bünyesinin içerisindeydi fakat teknik kadroya karışmadı. Sergen Yalçın hemen Serkan Reçber önerisinde bulundu ve başkan bunu kabul etti ama Graf kenarda kaldı. Bu yıl Graf gene kenarda. Şimdi öne çıkan Önder Özen var. Acaba Graf Önder Özen için büyük bir sıkıntı yaratabilir mi? Onu ilerleyen günlerde göreceğiz.
9: Yaratacağını düşünüyor musun?
10: Olabilir. Çünkü Sergen Yalçın'ın arkasından Goodbye şarkısını tabii gönderen bir adamın Önder Özen'in arkasından da neler söyleyeceğini herkes umut içinde bekleşiyor. Ama tabii sevgili başkanın artık bir karar vermesi lazım. İstikrara dönmesi lazım. Takımı ayağa kaldırması lazım. Beşiktaş ruhunu tekrar Tüpraş stadına getirmesi lazım. Sevgili Muzaffer.
9: Abi şimdi Sergen Hoca üzerinde şöyle durmak isterim. Sende bir bilgi var. Sergen Yalçın ve Serkan Rençber eğer göreve devam etselerdi transfer listelerini hazırlamışlardı ve bununla beraber başkana gideceklerdi. Ondan bize birazcık bahsetmek ister
10: zaten
9: misin?
10: Zaten bunu başkana da söylemiş Serkan Rençber. Yaptığı toplantıda Sergen Hoca bıraktıktan sonra Serkan Rençber'le birebir görüşme yapmış başkan. Serkan Rençber ve Sergen Yalçın'ın listesinde olmazsa olmaz iki tane oyuncu vardı. Patrick Schick vardı. Bayer Leverkusen'den 103 tane gol atmış. 6 yıl oynamış. Önemli bir santrofor.
9: Kesinlikle.
10: Ve kaleye de Jorgensen vardı. Yani bunlar için Beşiktaş camiası bütün seferberliği ilan edip bu iki oyuncuyu almak istiyordu. Hatta Bournemouth'tan Senesi, sol stoper, yaklaşık 5,5 yıldır Bournemouth formasını giyiyor. 29 yaşındaki Arjantinli'nin çok değerli bir stoper olduğunu, çok değerli bir lider özellikli stoper olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu listeyi sunmuşlardı ama Serdar Adalı, Sergen Yalçın ayrılığından sonra bu tarz transferlere gidecek mi? Bu konuya Önder Özen nasıl bakış açısında bulunacak? Yeni gelen teknik adam bu transferlerle ilgili düşüncelerini tabii ki yönetim kuruluna söyleyecek ama benim için önemli olan Beşiktaş'ın başarısı. Beşiktaş'ın kazancı ve bu sene çok ihtiyacımız var sevgili Muzaffer.
9: Yani oyuncu arayışları tabii Beşiktaş'ta devam ediyor. Bir Semih Kılıçsoy meselesi var. Yani Semih Kılıçsoy meselesi derken menajeri Avrupa'da kulüp arıyor Semih Kılıçsoy'a. Sence Semih Beşiktaş'a faydalı olur mu? Ya da Avrupa'ya giderse kariyeri nasıl şekillenir?
10: Beşiktaş altyapısından çıkmış, çok değerli akademik takımımızdan çıkmış, çok değerli bir santrofor aslında. aslında ama evet. Ne kadar onu kullanabildik o da biraz soru işareti.
9: Evet
10: hani
9: abi
10: teknik
9: ya.
10: Adamlar niçin tercih bu kadar etmiyorlar. Özel bir santroforu niye denemediler, niye beklemediler, niye sabretmediler ki Mustafa Erhan Hekimoğlu'na yapılan o tolerans bence evet. Semih Kılıçsoy'a yapılmadı. Semih Kılıçsoy bu sene Cagliari'de biliyorsun 13 maç oynadı.
9: Evet.
10: 13 maç ilk 11 oynadı. 25 maç oynadı ama 13'ünde ilk 11. 5 gol attı. Önemli işler yaptığı günler oldu. Vasatın üzerine çıkamadığı günler oldu ama her şekilde kiralıktan dönecek bir oyuncumuz olduğu için Beşiktaş formasıyla birlikte yeni bir çıkış, yeni bir umut içerisinde olabilir.
9: Abi sana o konuda katılıyorum. Yani Semih Kılıçsoy bence yetenekli bir oyuncu. İstikrar sağlasa, oyunlama alışkanlığını elde etse bence Beşiktaş'a çok da yararlı olabilecek bir
10: futbolcu. Ola Gunnar Solskjaer zamanında o dönemde zaman zaman kenar oynatıldı. Zaman zaman santrafor oynatıldı. Yani bir oyuncunun bir mevkisi olur.
9: Aynen,
10: öncelikle
9: öyle.
10: O mevkiden oyuna çıkmaya. Ya oyunun işine hükmetmeye çalışır ama baktığımız zaman sevgili Semih orada sol kenar oynadığında zaman zaman düşük performanslar. 2-3 hafta sonra santraforda düşük performanslar. Bu sefer Ola Gunnar Solskjaer'in de kafasını karıştırdı ama Semih Kılıçsoy altyapımızdan yetişmiş değerli bir oyuncudur. Sahip çıkmak lazım. Onunla birlikte devam etmek lazım. En azından ikinci, üçüncü santrafor özelliğini Beşiktaş'a yansıtabilecek bir görüntüsü olabilir ki bu sene onun için büyük bir de deneyim oldu yani.
9: Transfer gündemine devam edelim. Alaba ismi çok konuşuluyor.
10: Evet bunu da
9: Beşiktaş'ta.
10: Sordum.
9: Beşiktaş'ta 33 yaşında bir oyuncu ama geçen sezon çok da bir sakatlandı. 2 ay oynayamadı. Toplam 16 maça çıktı. Sen sordun, konuştun. Nedir orada durum?
10: Ben Veli Kavlak'ı aradım dün. Dedim ki Alaba konuşuluyor Beşiktaş'la ilgili. Veli Kavlak biliyorsun Avusturya milli evet. takımından takım arkadaşı ve çok iyi bir arkadaşı. Ya dedi hiç haberim yok dedi. Böyle şeyler yazılıyor ama dedi mutlaka dedi bir görüşeceğim kendisiyle. Şu ana kadar herhangi bir teklif gitmemiş kendisine. Ama bir teklif aşamasında olduğu zaman Beşiktaş Alaba çok değerli bir oyuncudur. Önemli bir oyuncudur. Biraz yaşı, kalibresi biraz yüksek olsa da Beşiktaş takımına fayda sağlar mı? Bence sağlayabilecek yetenekte bir oyuncu.
9: Bence de ama tabii işte
10: ama
9: o
10: başkanın da şöyle bir söylemi var.
9: Sıkıntı.
10: Hatırlayacak olursan geçen transfer döneminde sol kullanma tarihi geçmiş oyunculardan artık vedalaşacağız demişti. Yani 30'un 32'nin üzerinde oyuncularla çok oynamak istemediğini deklare etmişti. Bütün basına, bütün kamuoyuna söylemişti ama bu söylemlerinden geri dönecek mi bu sene? Ben de meraklı bir şekilde bekliyorum transferi.
9: Abi yani şöyle belki de dönmesi gerekiyordur. Şimdi sonuçta söyledikleri ve düşündükleri doğru olsaydı Beşiktaş bugün bu halde olmazdı.
10: Yani
9: gidip
10: bir
9: de hani
10: bir
9: gidip de hani 30 yaşındaki 35 yaşındaki oyuncuları alsın tabii demiyorum da demek ki fikirler değişiyor. Kafa değişiyor.
10: Ya tabii futbol göreceli bir oyundur. Futbolda bu hafta yoktur. Önümüzdeki hafta ve ondan sonraki haftalar vardır. Yani bu hafta iyi performans sergilersin ki Sergen Yalçın 4 hafta önce alkışlanıyordu.
9: Tabii.
10: 4 hafta sonra yani istifa nareleri atıldı. Anlatabiliyor muyum? Futbolda dün hiçbir zaman yoktur. Futbolda bugün ve yarın vardır. Tabii bugün doğru oyuncularla doğru bir potansiyel oyun sahneye çıkartabilirsen Beşiktaş için büyük bir fayda olur. Bazı söylemlerinden de geri adım atmak zorunda kalırsın.
9: Abi Sergen Hoca döner mi yorumculuğa sence?
10: Sergen Hoca biraz kafa dinleyecekmiş. Birkaç ay böyle kendine gelecekmiş. Çünkü üzerinde büyük bir yük vardı. Yani Beşiktaş camiası onun için çok değerli ve önemli bir camia. Büyük bir yükten kurtulduğu için birkaç ay dinlenecekmiş. Ama tabii ileriki hayatında antrenörlük mü yapar, işte yorumculuk mu yapar? Ama benim geçen hafta bir söylemim vardı hatırlayacak olursan. Yani yorumcu antrenörlük yapmasın. Tabii. Antrenörler de yorumculuk yapmasın. Çünkü iş dönüyor dolaşıyor. Oyuncu potansiyeline geldiğimiz zaman, oyun kurgusuna geldiğimiz zaman bir oyuncuyla ilgili sürçülisan edebilir. Biliyorsun ki Rafa Silva'da tabii yaşanan canım. Bir hadise vardı biliyorsun.
9: Abi mesela yani dediğin gibi mesela Volkan Demirel'in bu Fenerbahçe hoca ararken yorumculuk yaptığı dönemde Kerem Aktürkoğlu transferi sürecinde Kerem'e söylediği bazı şeyler vardı mesela ben almazdım etmezdim. Yarın gün, öbür gün Fenerbahçe'nin hocası olsan Kerem'le nasıl çalışacaksın?
10: Tabii mesela? Çalışacaksın yani bu deyimlere,
9: çok ince bir çizgi
10: bu söylemlere yani. Bunlara çok dikkat etmek lazım özellikle.
9: İşte Önder Özen ya, o işi yıllardır müthiş
10: işte
9: yapıyor.
10: İşte üst düzey bu işi bildiğin zaman bu sürçülisanlara fazla girmiyorsun. Önder Özen'i bu konuda kutlamak lazım.
9: Kesinlikle
10: tabii
9: abi.
10: Ki. Yani kol kırılır, yer içinde kalır mantalitesiyle yaklaşık 13 senedir işin yorumculuk kısmını getirdi ama üzerinde çok büyük bir yük olduğunu ve bu transferler ve hoca döneminde gerçekten Beşiktaş'a ne kadar katkı vereceğini inan bana tüm Beşiktaşlılardan fazla merak ediyorum.
9: Abi oh meselesi var. Sence Beşiktaş'ın birinci santraforu oh mudur? Yoksa daha yüksek profilli bir oyuncuya gidilmeli mi? Mesela Jurasi ismi konuşuluyor. Hem Fenerbahçe'nin de gündeminde var. Beşiktaş'ın da gündeminde var. Ama oh mu birinci santraforu Beşiktaş'ın? Ne diyorsun
10: vallahi,
9: o konuda?
10: Vallahi bu tartışılır. Yani ilk geldiği gün baktığımız zaman
9: enteresan
10: takım birlikteliğinde olur. Takıma yardımcı olmaya çalışan, kuvvet özelliğini ortaya çıkartan ve atmış olduğu gollerle gerçekten camiayı büyüleyen bir oh görüntüsü vardı. Ama bu performans Galatasaray ve Fenerbahçe maçından sonra düştü. Ama bu sadece oh'luk bir durum değil. Ya üçüncü bölgeye ne kadar fazla gider? edersen, ohu ne kadar topla buluşturursan o kadar potansiyel gol imkanı bulabilirsin. Fakat Beşiktaş takımı o 3. bölgeye geçişlerde büyük problem yaşadı. Büyük sıkıntı yaşadı. Ha ben diyemem ki oh geçen sene işte bu performansıyla Beşiktaş'ın önümüzdeki sene şampiyonlukta en büyük oyuncusu diye soracak olursam ben bunu söyleyemem, ama Beşiktaş gerçek kimliğini bulmuş. O kültüre ait çok değerli bir santrafor getirmekle yükümlüdür.
9: Zorunda diyorsun.
10: Kesinlikle.
9: Peki. Şimdi abi senin özellikle parantez açmak istediğin bir Rahmi Koç meselesi var. Oradan istersen ben sözü sana vereyim. Ne söylemek istiyorsan dinleyelim biz.
10: Ya Beşiktaş'ın gerçekten bugüne kadar gelmiş geçmiş en büyük liderlerinden biridir Rahmi Koç baba. Yani sıkıştığın zaman gidersin. Süleyman Seba zamanında gitmiş. Yıllarca kulübe vermiş. Yıllarca reklam vermiş. Hiç usanmamış. Beşiktaş'a her türlü faydası dokunan bir adamın büyük yıllar yaşaması Beşiktaş kulübü için çok büyük bir kazanç diye düşünüyorum.
8: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.
11: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.

Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emine.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam bitti.
2: Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gol herkese mutlu bayramlar diler. İyi bayramlar.
3: Radyo Gol.

0: Türkiye'nin spor radyosu 92.2 Radyo Gol'den herkesin buluşma merkezi, yolu futboldan geçenlerin ortak adresi Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programından ben Çağatay Çıtlak hepinize merhaba diyorum. Takvimler 28 Mayıs 2026 Perşembe'yi gösterdiği bayramın ikinci gününde bayramın bereketi evlerinize, huzuru yüreklerinize dolsun inşallah. Kimileri tatilde tabii, kimileri sevdikleriyle aynı sofrada ama biz bugün yine görevimiz başındayız. Çünkü biliyoruz ki bazı bağlar mesafeyle değil sesle kurulur. Ve şimdi o sesi duyma vakti. 0212-273-1010 0542-273-1010'dan mesajlarınızla, duygu ve düşüncelerinizle ya da her zaman olduğu gibi Türkiye'nin en çok takip edilen ve izlenen spor yorumcularıyla birlikte yaklaşık 2 saat boyunca Türkiye radyolarının kendi saatinde en çok dinlenilen ve en çok takip edilen futbol programı Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem'de her zaman olduğu gibi mesajlarınızı bekliyoruz. Instagram kullananlar ve yine soru sormak isteyen dinleyicilerimiz için de Çağatay Hoca Instagram adresinde bizlere ulaşabilirsiniz diyorum. Tabii bayram inşallah iyi geçiyordur sizler için de. Sevdiklerinizle birlikte, ailelerinizle birlikte bayram coşkusunu hep birlikte inşallah yaşayalım. Çayın demini aldığı, sohbetlerin koyulaştığı, arabasında bizleri dinleyen, memlekette ya da memleket yolunda olan, ailesiyle oturan ya da yalnız hisseden herkese sesleniyorum. Bugün yine yalnız değilsiniz. Mikrofonlar açık, kalpler açık ve her zamanki gibi Radyo Gol'de sesinizin yankısı var. Hem bayramın coşkusu hem de sizlerle birlikte olmanın verdiği huzurla Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programına hazırsanız başlayalım. Radyonuzun sesini lütfen birazcık daha açın. Çünkü şu anda bugünün ilk konuğu var. Sevgili artık partnerim diyorum. Anadolu Ajansı'nın en önemli isimlerinden bir tanesi. Türkiye televizyonlarında da yaptığı yorumlarla beğenilen isimlerden bir tanesi. Sevgili Serdal Kalaycı, hoş geldin yayınımıza. İyi bayramlar diliyorum Serdal'cığım.
1: Çağatay Hocam iyi bayramlar, hoş buldum. İyi bayramlar, nasılsın, iyi misin
0: Çok
1: Çağatay
0: teşekkür
1: Hocam?
0: Ediyorum, sesini duydum daha iyi oldum valla. Enerjinle
1: ben
0: birlikte.
1: Ben de aynı şekilde teşekkür ederim.
0: Neler yapıyorsun, nasıl geçiyor?
1: İstanbul'da geçiriyoruz bayramı hocam. Yani bayram sakinliği biliyorsun, aile ziyaretleri genelde olur. İşte kurban işini hallettikten sonra ilk gün, daha sonra aile ziyaretleri falan derken biraz İstanbul'un dinginliğini çıkarmaya çalışıyoruz. Hı-hı. Aslında böyle öğleden sonraları yine trafik oluyor bir tarafa gitme diye çalıştığımız zaman ama yine de nispeten daha sakin bir İstanbul var. Evet. Onun keyfini çıkarmaya çalışıyoruz öyle diyelim.
0: Evet.
1: Şehir dışına çıkmadık.
0: Nereden başlamak istersin bugün Serdal Kalaycı? Sana sözü bırakayım mı?
1: Aslında gündem çok, evet. Her tarafta gündem var. Gündemsizlik çekmiyoruz gerçekten. Futbol.
0: Dün akşam da final vardı.
1: Evet, dün akşam da final vardı. Ve yine bir İngiliz takımı. Geçen sene de Chelsea götürmüştü kupayı müzesine. Yine bir İngiliz takımını kupayı götürüyorduk. Ben oradan hemen kısa bir böyle şey yapacak olursam.
0: Tabii
1: yani
0: ki mikrofon sende.
1: Rayo Vallecano karşısında gerçekten Samsun Spor aklıma direkt tabii herkesin geldi. Ben Samsun Spor'un yani aslında tam olarak iyi bir planlama yapmış olsaydı Rayo Vallecano'yu geçip ileriki turlarda da şansın olabileceğine hep inanmıştım. Çünkü Samsun Spor'un gerçekten bu sene dönem dönem özellikle ortaya koyduğu futbolu o kadar beğenerek izledik ki. Yani ama hep bir takım yerlerde kırılmalar yaşadı. Bazı performansların üzerine çıkması gereken maçlarda çıkamadı. Bir teknik adam değişikliği falan da yaşadı tabii hatırlayacak olursak. Özellikle Rayo Vallecano karşısında yani ilk maçtan sonra çok ümitlenmiştim. Ama tabii ligdeki atmosfer, bir Fenerbahçe maçını hatırlayacak olursak çok mücadele etti Kadıköy'de. Kazanamadı neticede ama o maçın Rayo Vallecano ikinci maça yansımaları çok fazla olmuştu bana göre. Yani düzgün bir planlama olsaydı, aslında daha düzgün bir planlama, Samsun Spor'u ileriki turlarda da görebilirdik. Tabii içimden geçen finalde görmek diyeceğim de hani birden böyle abartılı da konuşmak istemiyorum. Tabii ben bir de Samsunluyum yani. Ben çocukluğumdan beri ve Samsun Spor maçlarını hep stadyumda canlı canlı izlemiş, destek vermiş bir insan. Dolayısıyla tabii Samsun Spor'un o seviyelerde olduğunu olmasını tabii ki istiyoruz, hayal de ediyoruz. Bütün takımlarımız tabii Avrupa Kupalarında finalde görmek isteriz. Yani dediğim gibi Samsun Spor'un bu sene daha ileri turlara gidecek durumu vardı. Yani neden finalde görmedim ki? Çünkü yani Rayo Vallecano'nun sonrasında karşılaştığı takımlara baktığımız zaman işte Ajax Atina, bir de Strasbourg eledi ve finale gitti.
0: Hatta bir ara da liderdi Samsun Spor.
1: Evet evet tabii şeyde grup maçlarında liderliği de elinde götürdü. Yani Samsun Spor sonraki Rayo Vallecano'dan sonraki turlarda da baş edebileceği takımlardı. İçim biraz böyle şey oldu, yandı yani. Keşke buralarda takımımızı görmüş olsaydık ama şuna inanıyoruz ki Sayın Başkan Yüksel Yıldırım takımına çok ciddi güzel yeni yatırımlar peşinde. Daha iyi bir Samsun Spor da önümüzdeki sezon. Daha katkı takviye edilmiş Samsun Spor aslında. Yine iyiydi yani. Samsun Spor seviyesinde çok önemli bir performans ortaya koydu takım. Bu takımın daha da ileri bir oyun oynaması için, daha yüksek seviye oynayabilmesi için gerekli takviyeler yapılacaktır. Bakalım göreceğiz diyelim. Onun haricinde gündemimizde bir mil takım var biliyorsun. Sevgili Çağatay Hocam ve mil takımımızda çalışmalarına başladı 22'sinden itibaren ufak ufak. Tabii Dünya Kupası çok büyük bir hedef. Biz nasıl elemelerde, Dünya Kupası elemelerinde özellikle playoff turunda çok büyük heyecanlar yaşadık ve tabii orada hep sonuç odaklıydı. Sonuç odaklı olması gerekiyordu tabii ortaya konulan futbol. Yani güzel futboldan ziyade maçı nihayetinde kazanabilmek önemliydi. Maçları o şekilde de geçtik ve bugün Dünya Kupası'na milli takımımız gidiyor. Bu yazı Dünya Kupası'nı takip ederken haliyle milli takımımızın da orada olacak olması bize çok ayrı bir heyecan veriyor. Çok daha farklı izleyeceğiz. Tabii ki milli takımımız olmadığı zaman da Dünya Kupalarını, Avrupa Şampiyonalarını dört gözle takip ettik. Kim maç, çok güzel maçlar izledik, kötü maçlar izledik derken şimdi Ay Yıldızlı ekibimizin orada olacak olması bizim için ayrı bir motivasyon kaynağı aynı zamanda. Tabii maçlar çok geç saatlerde ama eminim o maçlar, tabii o saatlerde kalkıp izleyeceğiz o maçları. Belki gün içinde tekrarlarını da izleyeceğiz tekrar. Milli takımımız hazırlanıyor şu anda. Ön bir hazırlık safhası geçiriyor milli takımımız. Montella yönetiminde.
0: Arizona'da olacakmış hazırlık
1: evet,
0: kampı.
1: Evet Arizona.
0: Orası da birazcık
1: Arizona.
0: Sıcak.
1: Ya sıcak tabii ki biz biliyoruz ki sıcak havanın futbola etkisini, olumsuz etkisini çok iyi biliyoruz ki hatırlayacak olursak işte Ağustos ortasında sezonlar başladığımız zaman sezonlarımız hep bir su molaları. Neden? Bu gerçekten sıcak havanın o yüksek tempolu, performanslı oyunda ne kadar etkili olduğunu, ne kadar yorucu olduğunu hepimiz biliyoruz. Nitekim şimdi kamp dönemini Arizona'da geçirecek bir takım tabii ona göre antrenman saatleri mutlaka tespit edilecektir. Burada şunu görüyoruz aslında baktığımızda hani Amerika'da 2026 Dünya Kupası'nın şartları çok farklı. Ya bir Avrupa kıtasında olmuş olsa alışılmış bir iklim. Dolayısıyla daha konfor alanı sunuyor. Belki işte bizim futbolcularımız hep genelde Avrupa'da oynayan futbolcularımız var. Türkiye'de aynı iklim hemen hemen. Dolayısıyla orada artık sadece rakiple mücadele yok. İklimle, mesafeyle, işte şartlarla, o şartların futbolcuların üzerindeki etkisiyle belki günlük yaşam döngüsü de çok farklı olmak zorunda turnuva boyunca. Aslında oradaki kamp Amerika'nın şartlarına bir hazırlık için çok çok önemli olacak. Buna göre mutlaka teknik ekip planlamalarını yapacaktır. Antrenman saatlerinde özellikle belirlenmesi konusunda planlamalar yapacaktır. Futbolcuların durumlarına göre planlamalar yapacaktır. Çünkü hepimiz çok iyi biliyoruz ki milli takımımızın ana omurgasını oluşturan isimler gerçekten çok yoğun bir sezon geçirdiler. 60 maça çıkan futbolcularımız oldu. Dolayısıyla aslında bu oyuncuların hazırlık süreci tamamen sert antrenmanlar yerine dinlenmeye yönelik, dinlendirici çalışmalarla gitmesi olacak ki şimdi Arizona kampı 35-40 derecelere varan sıcaklıkların olabileceği söylenen yerde bu özellikle futbolcu bazında hazırlık daha ön plana çıkacak. Nitekim dün testler yapıldı milli takıma. Evet. Laktat testi, dayanıklılık testi. Yani bu testler hep futbolcuların şu anki son durumunu ne kadar yükleme yapılabileceğini, bunları ortaya koyan testler ki çok önemli. Böyle turnuvalar öncesinde bu tarz futbolcuların son durumunu görmek açısından çok önemli. Her biri farklı bir futbol ikliminden, farklı bir futbol coğrafyasından, farklı bir tempodan geliyor. Özellikle Avrupa'da üst düzey oynayan oyuncularımızın oralarda karşılaştıkları antrenman tempolarının yüksekliğini düşünecek olursak gerçekten bu kısa süreçte dinlenme arası o bünyenin dinlenmesi için yetecek bir ara değil. Yani bunu kabul etmek lazım. Ancak hem aktif hem de durağan bir şekilde, yani aktif dinlenme dedikleri tarzı Montella bence çok iyi bir şekilde yapacaktır o planlamayı ki milli takımımız bize birçok şeyi inandırarak geldi. Yani ta 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı düşünecek olursak orada onunla oynanmış çeyrek final, ardından Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselmemiz, işte ardından bu Dünya Kupası elemelerinde puan rekoru kırarak, kendi milli takımımızın puan rekorunu kırarak gelmemiz, işte playofflarda o gösterdiğimiz direnç, yani artık biz kazanmaya odaklı bir takım olabildiğimizi göstermemiz, bunlar çok kıymetli şeyler. Bunlar hep bizi belli kandırdı. İşte 2002'de nasıl hiç tahmin edemeyeceğimiz bir başarı ortaya çıktıysa bugün bize 2026 Amerika Dünya Kupası'nda, hep Amerika diyorum tabii, işin içinde Kanada ve Meksika da var da nihayetinde Amerika'da sonuçlanacağı için öyle söylüyorsun. Evet. ABD, yani orası tabii. Amerika kısası.
0: Bu arada gibi. Dünya Kupası'ndaki rakibimiz Amerika'nın da kadrosu belli oldu. O da dün açıklandı. D grubundaki rakiplerimizden biri.
1: Evet, aslında hani böyle yani bazı isimler girmesi beklenen bazı isimler de vardı, onları da görememiş olmak. Yani normal olarak onların da bu eleme, kendi kıta elemeleri sürecinde geçirdikleri kadroda benzer bir kadro var. Alternatifli yine onların da bir kadrosu. Yani hocam, kadrolar babında baktığımız zaman aslında 3 rakibimiz de bizden çok çok farklı futbol tarzlarına sahipler. Yani 3 tane ayrı futbol iklimiyle mücadele edeceğiz.
0: Kapalı kutu.
1: Yani gerçekten de öyle. Yani Avustralya çok farklı, Paraguay çok farklı. Amerika'yı
0: ev sahibi zaten. Evet.
1: Ev sahibi ve hani o avantajı da var, o psikolojisi de var, o motivasyonu da var. Ve Amerika daha çok Avustralya ve Paraguay'dan daha çok böyle gözümüzün önünde olan bir lig, sebebi de oraya zaman zaman işte yıldızların oynuyor olması, yıldız transferleri yapıyor olması. Böyle zaman zaman ilgi odağımızı kendisine çeken bir lig. Evet. Dolayısıyla ev sahibi olması zaten kendi ülkesinde işte ağırlayacak olması bizde, onların motivasyonu çok daha farklı seviyeye çekecektir. Ama biz alternatifli bir kadroyuz. Yani hocamız çok farklı oyun tarzlarına göre motive de edebiliyor. Oyuncuları ona göre saha içinde dizebiliyor da. Tamam, şu ana kadar özellikle Dünya Kupası elemelerinde aynı oyun tarzını hep gördük. Yani yine görünen o ki center forces oynayacağız. Ama sonuçta bu bizi buraya getiren, özellikle son bir yıla baktığımız zaman oyun karakteri bu şekildeki bir oyun karakteriydi. Zaten elemeler geçtikten sonra, Dünya Kupası'na katılacağımız artık ortaya çıktıktan sonra, bu kısa süreçte milli takımların zaten çok fazla toplanma şansı yok. Yani bir değişim, bir devrim yapamazsınız. Nasıl başladıysanız öyle götüreceksiniz. Yani bizim milli takımımızda belki performanslara bağlı, yani yorgunluk düzeylerine bağlı, belki farklı oyuncuları çok ya hocanın rotasyonda kullandığı bazı isimleri daha uzun süreler görebiliriz. 11'de de görebiliriz. Bunu da bekliyorum açıkçası. Çünkü yani sakatlıktan dönecek oyuncularımız var. Sakatlıktan dönecek oyuncularımızın 14'ünde ilk maçımız olduğunu düşünürsek ne kadar hazır olacakları, onlar da çok önemli detaylar. Bunlar hep önümüzdeki haftadan itibaren, bayramdan sonra, aslında Amerika kampı başladıktan sonra daha çok netleşecek durumlar. Çok ümitliyiz, ümidimiz çok. Yani bizim dediğim gibi Montella hocamız yönetiminde beklenti artık o kadar yukarıya çıktı ki, bir de bu jenerasyon kolay yakalanmadı. Bu jenerasyon üzerine gidilerek bu hale geldi. Ve oyuncularımızın çoğu Avrupa'nın önemli liglerinde yıldız oyuncular. Onları düşündüğümüz zaman da onların kariyerleri için de çok önemli olacağı için ortaya koymak isteyecekleri performans milli takımımıza kazandıracak haliyle. Ülkemiz kazanacak bu durumdan. O yüzden çok umutluyuz. Hele bir başlasın şu Arizona kampı. Teknik ekip oranın o şartların üstünden de gelecektir. Başta da vurguladığım gibi sadece rakiple mücadele değil, aslında bulunan şartlara karşı da bir mücadele. Orada kamp yaptığı bölgedeki şartlara uyum sağlamak da çok önemli. Yani hani bu sadece bizim takımımız, bizim milli takımımız sıcakta, olumsuz şartlarda çalışacak değil de birçok takım için de böyle lojistik anlamında sıkıntıların olacağı bir organizasyon vardır. Çünkü yani her organizasyon her takım için mükemmel seviyede gitmeyebilir. Bunlara da yani bunlar bir şekilde aşılabilecek mevzular. Sadece biraz günlük yaşantıları futbolcularımızın olağan akışın dışında gelişebilir. İşte antrenman saatleri herhalde büyük olasılıkla böyle
0: ona göre de ayarlanır zaten.
1: Yani tabii serin saatlere çekilerek işte belki akşam üzeri, belki biraz sabah erken bir şekilde milli takımımız hazırlanacaktır.
0: Serdar Kalaycı, onlara çok özür diliyorum. Şimdi mesaj geldi. Amerika'dan, Florida'dan Nevzat Bey diyor ki selamlar, Arizona sıcaktan da öte tam bir çöl iklimi diyor. Bunun ötesinde evet, maçlara bu merkezden gidip tekrar gelmek çok zaman alacak. Milli takımımız için kötü bir planlama yapılmış. Ben Florida'dayım diyor, Amerika'da. İşimden dolayı herhalde gitmediğim eyalet kalmadı. Amerika coğrafyasında iyi tanırım demiş. O da Serdal Kalaycı'ya selamlarımızı iletir misiniz demiş. Amerika'dan da sana selam gelmiş.
1: Çok selamlar, sevgiler. Çok güzel bilgiler.
0: Çanakkale'den geliyor. Bora Bey diyor ki Serdal Bey de Cem Dizdar'da hem şehrimiz, onlar da Samsunlu. Beşiktaş teknik direktörü kim olacak ya da kimler olmalı gibi bir sorusu var. Zaten Beşiktaş'a da değineceğiz. Kaldığın yerden lütfen devam edebilir misin?
1: Florida'dan mesaj gönderen dinleyicimiz gerçekten önemli bilgiler vermiş. Gerçekten de şu çok net, hani planlama kötü yapılmış derken, yani bu aslında FIFA'nın yaptığı bir planlama aslında. Burada bizim belki bir tercih şeyimiz yoktu. Dolayısıyla her takım her şartı orada uymak zorunda.
0: Aslında burada şey mi yapmışlar sevgili Serdal Kalaycı? Playoff'a kalan takımları mı cezalandırmışlar? En son kaldıkları için.
1: Yani eğer önceden doldurmuşlarsa bu kamp merkezlerini, ama ya öyle bir şey de çok büyük bir haksızlık olur. Sanmıyorum öyle yapıldığını ama ya orada da artık bu işlerin kulisi dönüyorsa, yani artık her şeyden böyle çekinir, her şeyden nem kapar olduk hocam. Yani dünya futbolunda gerçekten zaman zaman böyle istemediğimiz, bizim ülkemizde de böyle nahoş şeyler olabiliyor ama dünya futbolunun her yerinde var. Yani çünkü birileri bir şey talep eder, üste çıkmaya çalışır farklı yollar. Yani orada da öyle bir kulis yapılıyorsa vay halimize diyeceğim de inanmak istemiyorum, düşünmek bile istemiyorum. Dolayısıyla o lokasyon belirlenirken belki işte ilk maçımızı oynayacağımız yerle ikinci maçlı ve üçüncü maçımızı grupta oynayacağımız yer arasındaki mesafe belki gözetilmiştir diye düşünüyorum. Yani o iklim şartları da bizim için çok önemli olacak. Sadece takım rakiplere karşı hazırlanmaktansa, yani oraya o yaşantıyı benimseyerek günlük nasıl yaşamamız gerekiyorsa, futbolcularımız nasıl yaşamasını gerekiyorsa bununla da artık uğraşacaklar. Bu da başarı elde edeceksek oraya giden yolda çok önemli olacak. Yani milli takımımız için çok önemli bir nasıl diyeyim, bir eşik atlama dönemi gerçekten. Çünkü Dünya Kupası'nda alacağımız başarı bizim önümüzdeki bu jenerasyonun bir sonraki Dünya Kupası'na da çok önemli oyuncularının var olacağını bilmek daha da bizi sevindiriyor aslında. Dolayısıyla bu Dünya Kupası bizim için 2002'den sonra, o başarıdan sonra çok çok önemli. Umarım her şey yolunda gider. Futbolcularımız için motivasyon çok yüksek bir turnuva olur ki öyle olacağını sanıyorum. Kariyerleri için paha biçilemez bir yere getirebilirler. Hem kendiler adına hem bizim milli takımımız adına. Yani o şartların çok olumsuz olacağını, yani tabii iklimsel şartlar olacak ama yani bu durumdan çok çok çok fazla böyle etkileneceğini, bu durumun performanslarına yansıyacağını açıkçası düşünemiyorum. Evet, biraz zorlanacaklar ama zorluğu seven oyuncular hepsi, mücadeleci bir milli takıma sahibiz. O yüzden bize zaten hep vurguluyoruz, güven veriyor milli takımımız. Montelli Hoca da hep diyoruz bizden birisi. O da o beklentinin çok farkında. Artık bulunan seviyenin üzerinde bir oyuncu grubuna sahibiz gerçekten. Bugün sıralamalarımız da hep böyle yükselme eğiliminde, dünya sıralamamız, Avrupa sıralamamız. Dolayısıyla yani kabına sığmayan bir milli takımımız var diyebiliriz artık yavaş yavaş. Ve o yüzden diyorum yani bu Dünya Kupası da çok çok önemli. Zaten yani gruptaki bütün takımların kapalı kutu diyoruz. Hepsi çok farklı futbol ülkesi, çok farklı oyun tarzlarına sahip ama biz de yani bence hibrit bir takımız. Yani biz böyle topa sahipliği de oynayabilen bir takımız, geçişi de iyi yapan bir takımız ki o hızlı hücumlu oyunlarımız bizim bence en tehlikeli yönümüz. Özellikle o tarz oynayan oyunculara çok sahibiz. Çünkü yani solda Kenan'ımız, Kerem'imiz, işte Arda'nın yönlendiriciliği, zaman zaman attığı güzel goller, verdiği paslar, Barış Alper'in yine oynadığı kanadı çok iyi kullanıyor olması, fiziksel gücü, o geçişlerdeki gücü, rakipleri yorması. Yani anlatacak çok meziyetlerimiz var. Bunların hepsini temenni ediyoruz ki bütün maçlarda sahaya yansıtacağız. İnşallah güzel bir Dünya Kupası süreci geçireceğiz. Bakalım, dediğim gibi milli takımımız Amerika'ya gittikten sonra bayram sonrası hemen pazartesi bir Kuzey Makedonya hazırlık maçı var. Ardından da zaten sonraki gün Amerika'ya gidiyorlar yanılmıyorsam. Ya yani orada artık kamp başlayacak, ondan sonra bütün motivasyon da Dünya Kupası'na doğru yönelmiş olacak.
0: Sevgili Serdal, şimdi bana bir mesaj geldi. Spor yazarı hatta muhabir arkadaşlarımız da devamlı yazıyorlar. Milli takım bu 3 maçta 9000 kilometre yapacakmış, biliyor musun Serdal?
1: Evet ya biraz önce ben de onu tekrar hatırlatayım dedim. Hı-hı. De bir an öyle dimağımdan gitti. Yani çok önemli bir şey bu gerçekten. O yorgunlukları atlatmak yani çünkü Amerika kıtası çok büyük bir kıta. Yani bir tarafından bir tarafına giderken bile 5-6 saatlik, 7 saatlik mesafeli yerler var. Dolayısıyla yani bunu düşündüğümüz zaman önce Kanada'da oynayacağız maçı, sonra Amerika kıtasına, Amerika'ya gireceğiz, ABD'ye. İşte kamp orada, git gel 9000 kilometre çok büyük bir şey ya, çok önemli. Teknik ekibe gerçekten çok önemli iş düşüyor. Belki ekipte çok daha farklı uzmanlar da yer alacaklar bundan dolayı. Ya bunun planlaması yapılmıştır mutlaka. Yani antrenmandan çok iyi bir dinlenme geçirmesi gerekiyor milli oyuncularımızın. Bunlar da Amerika'nın şartları, yapacak bir şey yok diyoruz, önümüze bakacağız diyoruz artık. Gerçekten bu bizim futbolumuzun, milli takımımızın futbolunun geldiği seviyede bunlar bahanemiz olamaz tabii ki, olmayacaktır da mutlaka. Gereken hazırlıklar neyse yapılacaktır diye bakıyoruz Çağatay Hocam.
0: Evet, şimdi sevgili dostlar da varmış bizleri dinleyen. Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Genel Sekreteri sevgili dostum Volkan Akgül de var. Gerçekten Türk tenisi için uluslararası organizasyonlarda, Türkiye için Gençlik Spor Müdürü ve aynı zamanda Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Sayın Veli Ozan Çakır'la birlikte çok başarılı işler yapmışlardı. Onlar da Elazığ'da bizi dinliyormuş. Tunahan Akgül'ü de, Ahlas Avşar'ı da ben öpüyorum. Onlara da çok çok selamlar söylüyorum.
1: Sevgiler, saygılar gönderiyoruz.
0: Mehmet Açı diyor ki, Serdal Kalaycı, bana göre Fransa bu kupanın çok ağır favorisi ve rahat bir şekilde kazanacak gibi, acaba katılır mı bana demiş Serdal Bey.
1: Ya tabii ki favori sıralayacağımız zaman mutlaka Fransa'yı oraya yazarız. Yazabileceğimiz bir takım olur. Ama yani Amerika bu Dünya Kupası bence böyle sürprizleri açık bir Dünya Kupası olacak gibi görünüyor. Ya en azından yani

0: Ya yani ben Fransa alır götürür bu kupayı kazanır demem açıkçası. Ya yani onun önüne geçecek takımlar da var. Ha bugün baktığımız zaman Fransız takımlarına yani hani o performans odaklı konuşuyorsa eğer dinleyicimiz, ya ben çok tane direkt Fransa yazamam. Ama dediğim gibi o grubun içerisinde mutlaka şans, büyük şans vereceğimiz takımlar içerisinde yer alıyor. Yani aslında meziyet olarak sıralarsak İspanya'yı tekrar gösterebiliriz. Pek tabii ki favoriler arasında.
1: Evet, evet.
0: Pek tabii ki Türkiye'yi de neden olmasın, neden göstermeyelim. Yani bugün mesela İspanya'yı gösterebiliriz derken, tamam biz Dünya Kupası elemelerinde ilk maçta İspanya karşısında hiç istemediğimiz bir skor aldık. Çok istemediğimiz, zaten yani o oyun temposu karşısında demoralize olunca bir şey yapamadığımız bir maç oldu belki, ama ikinci maçta her ne kadar onlarda da hani rotasyon olmuş olsa da bizim açımızdan da çok bir şey değişmeyecekti. Yine de İspanya karşısında bir oyun planıyla sahada yer alabilmiş olmak, ki Dünya Kupası'nın artık hani ruhuyla, o motivasyonla o seviyelerde çok çok daha farklı olacaktır.
1: Evet.
0: Şimdi şunu çok iyi bir şekilde göreceğiz biz. Yani elemelerdeki performanslarla kupada, turnuvadaki performanslar çok fark ediyor. Bunu geçmiş Avrupa şampiyonalarında da gördük. Geçmiş Dünya Kupası'nda da 2002'de de gördük. Yani 2002'de bizzat uzaktan, ama o dönemi bilen birisi olarak, izlemiş birisi olarak tam o döneme göre çok iyi futbolcularımız vardı bizim. Yani takımlarımızda oynayan futbolcuların seviyeleri çok iyiydi. Çok da güzel bir işte imza attılar. Burada tabii Dünya Kupalarında şimdi bizim Avrupa'da mücadeleleri hatırladığımız zaman çok daha farklı futbol ülkeleriyle karşılaşabiliyoruz. Yani bizler Avrupa futbolu gerçekten çok mücadeleci, zor bir bölge futbol açısından. Avrupa farklı kıta ülkeleriyle karşılaştığımız zaman yani hani 2002 bunun bir yansımasıydı bence.
1: Tabii bunu farklı, bir göstergesiydi. Farklı bir futbol iklimi. Bir yandan da bugün, bugün de sevgili Serdar Kalaycı hep yurt dışından geliyor. Yani Florida, Almanya, Hollanda, şimdi de Los Angeles'tan günaydınlar demiş Emre ben diyor. Emre Bey diyor ki Arizona'da kamp yapılacak yer çok önemli diyor. Bazı bölümlerinde 20 derece, bazı bölümlerinde de diyor Phoenix gibi 35 derece sıcaklıkta oluyor demiş. O da böyle bir bilgi vermiş. Teşekkür ediyoruz kendisine. Yani, yurt dışına da sevgiler, saygılar.
0: Evet, yani hocam bu arada uluslararası yayın yapıyorsun. Tebrik ederim seni.
1: Biraz sonra yani, İngilizcesiyle devam edeceğiz.
0: Zaten çöl iklimi dediğimiz zaman hani işte gündüzün sıcaklığı gece bir anda böyle buz kesebilen, tabii çok buz değil de ısı dereceler arasındaki farklılıklar çok olan bir yer. Çok dengesizliğin olduğu bir yer. İşte dinleyicinin anlattığı gibi aslında işte bir yerde 20 derece, bir yerde 35 derece, belki 40 dereceye çıkabiliyor. Yani dolayısıyla bizim milli takımımızın kamp yaptığı Arizona küçük bir yer değil, kocaman bir bölge Arizona, bir eyalet. Dolayısıyla hani eyaletin her bölümünü aynı düşünmemek lazım mutlaka. Yani o açıdan diyorum, yani mutlaka dengeleyici bir unsur, çok çok çok sıcak olsa bile bu mutlaka aşılacaktır. Bu yani zamanlama, antrenman zamanlamalarıyla mutlaka üstesinden gelecektir ki zaten hani FIFA bir planlamayı yaparken bütün bunları göz ardı etmemiştir zaten. Yani
1: mesela Amerika'ya
0: Türkiye şöyle atıyorum dememiştir.
1: Yani
0: diye düşünüyorum.
1: Şimdi İran'da gidecek ya Dünya Kupası'na.
0: Evet,
1: Amerika'ya
0: evet.
1: Hani gece kalmaya izin vermediği için onlar da Meksika'da kalacaklar.
0: Yani çok böyle bir şey,
1: evet.
0: Farklı konular işte gündeme geliyor. Bu da işin bir tarafı, işte sporun dışındaki mevzular yüzünden. Yani keşke böyle şeyler olmasaydı. Yani onların belki daha zor olacak, ama onların maçları, ilk grup maçları Meksika'ya mı planlı? Ona çok hakim değilim. Şu an yanlış bir şey söylemeyeyim. Ya bizim yapacağımız şey, ben o açıdan çok güveniyorum. Az önce vurgulamaya çalıştığım farklı kıtaların ülkeleriyle karşılaşmaya başladığımız zaman, maçlar oynadığımız zaman çok da şanslar artabiliyor. Çünkü Avrupa'da artık yani oyun yapıları da birbirine benziyor. Yani diyorum, yani işte Avrupa'da sık karşılaştığımız bir takım karşımıza çıkmış olsa yani hani bizim bir takım özelliklerimizi biliyor da olabiliyorlar. Evet, yani dünya küçük derler ya, gerçekten hani bizim futbolumuzun ne olduğunu maçlarımıza baktıkları zaman mutlaka göreceklerdir, ama işte maçtan maça gösterilen refleksler, reaksiyonlar oyuncular için de çok farklı olacağı için şansları daha da arttırıyor. Yani ben sürprizi olacak, o özellikle çeyrek final, yarı finallere çıkan takımlar arasında sürpriz takımlar olacağına inanmamız

0: sebeplerinden birisi de bu. Yani bu geçen 2022 Dünya Kupası'yla çok da fazla ilişkilendirmek istemiyorum. Burası bambaşka bir coğrafya. İşte şimdi şu anda konuştuğumuz
1: futbol
0: mevzu.
1: Futbol iklimi, evet.
0: Evet, bağlantıda başladığından bu yana aslında en çok konuştuğum şey işte Arizona'da o iklim şartlarında yoğun sıcak olacak yerde çalışacak olması, milli takımımızın hazırlık kampı yapacak olması.
1: Biz de uyumayacağız Serdal.
0: Evet,
1: sabah,
0: evet.
1: Sabah
0: uyuyacağız. Uyumayalım, 5, 6, kazanalım. Kazanalım, güzel futbolu izleyelim. İnşallah. Böyle gruptan sonra yine tur geçen milli takımımız olsun. Uykusuzluğa razıyız. Gerçekten de inandığımız bir jenerasyon olunca, inandığımız futbolcular olunca ki futbolcu bu futbolcuları ana omurgamızı oluşturan oyuncuları bütün bir sezon boyunca Avrupa'da çok önemli işlerde imza attıklarını gördük. Yani dolayısıyla onların devamını getirmesi, kariyerlerini taşlandırması hepimizi, futbolu seven herkesi mutlu edecektir. Beklentimiz de öyle, bakalım. İnşallah güzel şeyler olacak, bekliyoruz bu Dünya Kupası'nda.
1: Evet,
0: bir önce başlasın da tekrar böyle yoğun bir futbol şeyine dönelim.
1: Çok mesaj var Serdal Kalaycı. Onlara bir izin verirsen bakmak istiyorum. 0212-273-1010 0542-273-1010 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde. Mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Programımız canlıdır bu arada. Altını çizerek de belirtelim.
0: Evet.
1: Hem cap canlı, hem heyecanlı, hem 21'den evet. Sonra İngilizcesi tekrarıyla
0: çok güzel. Yayından yayına koştuğumuz. Ben de bir yayın bekliyorum biliyorsun Çağatay
1: evet,
0: Hocam.
1: Evet. Saat 15'te. Onu da anons edelim. Nerede olacaksın Serdal?
0: HT Spor'da satır arasında bekleriz vakti olanları. Vakti olanları ekran başına bekleriz. HT Spor'da yine her ne kadar senin kadar dolu dolu bir program olmasa da
1: en dolusunu pazar günü beraber yapacağız inşallah. Onun da anonsunu yapalım. İnşallah. Pazar günü saat 15 ile 18 arası sevgili Serdal Kalaycı ve sevgili Aksal Yavuz'la birlikte HT Spor'da pazar 15-18 arası herkesi bekliyoruz. Canlı yayın konuğu olacağız. İkimiz de Serdal'la beraber.
0: Gündemi birlikte değerlendiririz o zaman da.
1: Evet, Selçuk Bey diyor ki Çağatay Hocam internet çekmeyen bir yerdeyim. Gazetede okuyamadım ama Noelang çağrıldı mı acaba demiş. Evet, Hollanda milli takım kadrosuna Galatasaray'dan Noelang çağrıldı. Onun bilgisini de verelim. Evet. Sana gelen mesajlar var. Serdal Bey çok selamlar. Bu da
0: selamlar.
1: Valla yurt dışından. Artı 44 Almanya'ydı değil mi?
0: Çok uluslararası. Yok, 49 olması lazım.
1: Ha, pardon, 44 İngiltere.
0: İngiltere, doğru söylüyorsun. Evet, İngiltere.
1: Sergen Yalçın'ı başkan mı getirdi yoksa taraftar mı? Beşiktaş yönetimi sosyal medya ile yönetiliyor. Beşiktaş'ın tek efsanesi Rahmi Koç'tur demiş. Bence gerisi de hikaye demiş. Süleyman Bey İngiltere'den mesaj yazmış. Onlara da sevgilerimizi, saygılarımızı yollayalım. Dilersen Beşiktaş'a da geçelim saygılar. Ama vallahi bir yurt dışı mesajı daha var. Bu da Nevzat Ohri'den gelmiş. İran grup maçlarını Kuzey Kaliforniya ve Washington eyaletinde, yani Amerika'da olacak ve günübirlik Meksika'ya uçacaklar bilgisi vermiş. Ona da teşekkür ediyoruz. Beşiktaş'la devam edelim mi Serdal Kalaycı? Çok soru ve çok mesaj
0: tabii
1: var.
0: Tabii ki. Beşiktaş'ta son olarak kuvvetli bir şekilde adı gündeme gelen teknik direktör Felipe Luis.
1: Monaco'yla anlaştı.
0: Evet, bugün o haber, üzücü haber, Beşiktaş'ın beklemediği bir haber geldi. Monaco'yla anlaşmış ki hani gerçekten olabilir mi? Olabilir, bir teknik adamdı. Özellikle Flamengo'da kazandığı kupalar bu kısa süreçte çok dikkat çekiciydi ki zaten futbolculuğundan da onun o mücadeleci bek oynardı kendisi, bir hatırlatalım. Mücadeleci oyunu biraz böyle teknik adamla da yansıtmış bir görünümü vardı. Türkiye'de bence yapabilirdi. Genç bir teknik adam. Riskleri var mıydı? Elbette vardı. Ama hani Türkiye Ligi'ne kolay adapte olacak bir teknik adam gibi görünüyordu. Yani şunu da belirteyim. Ben bu arada hani teknik adam değişikliklerine çok böyle sıcak bakmam. Ya Beşiktaş'ın hep Sergen Hoca ile bir yola çıktıysa devam etmesi taraftarıydım ama madem bir değişiklik yapıldı, umarım Beşiktaş adına mevcut kadro da devam ettirebilecek, ona daha fazla şeyler katabilecek bir hoca tercihi yapılır. Önümüzdeki yıldaki ligdeki mücadele açısından da baktığımızda biz hep böyle futbolun güzel olması taraftar olduğumuz için her takım adına iyi şeyler olsun istiyoruz tabii ki. Bir takım isimler var ama şu anda Avrupa'da Beşiktaş adına geçen o bir takım isimler hep şeyler, yani kontratları devam eden teknik adamlar. Yani oralardan Çağatay Hocam, yani çok iyi biliyoruz ki hani bir umduğunu bulamamış bir takım olacak da o düzeni bozmak isteyen bir takım olacak da çok zor. Şu anda hani yapabilir deyip güven verecek bir teknik adamı yabancı dışarıdan, yurt dışından, Avrupa'dan getirmek gerçekten çok zor. Yani gün sonunda ben sanki yine bir yerli teknik adama kalacakmış gibi vaziyet bakıyorum ama bu Türkiye'de de ismi geçenlerden mesela çok Nuri Şahin ismi konuşuluyor ciddi ama onun da Başakşehir'le sözleşmesi devam eden, Başakşehir'le bir yapılanmanın önemli bir parçası olduğunu da biliyoruz. Yani hani
1: burada
0: böyle
1: tabii,
0: bir
1: senin söylediğine ek yapabilir miyim? Çok sıcak bir bilgi aldım çünkü bugün Nuri Şahin'le ilgili Beşiktaş'ın bir isteğinin olmadığını öğrendim.
0: Olmadı mı? Aa, o zaman bu konuşmalar demek.
1: Yani bir ağızdan öğrendim.
0: Doğrudur. Teşekkür ederim bu bilgi için. Ve şey yani bu süreçte gerçekten hani hep konuşuluyor, gündeme getiriliyor. Belki futbolcu temsilcisi tarafından getiriliyor. Ya yani istişare ediliyor mutlaka. Tabii Beşiktaş yönetimi de çok titiz hareket ettiği için Önder Hoca, Önder Özen şu anda o teknik direktör çalışmaları çok ciddi bir şekilde sürüyor. Tabii Ayhan Beyan Ulu Orta hep isim verilerek yapılmıyor tabii bu süreç. Ama akla gelen hakkında işte bir isim ortaya atıldığında hakkında kulüp cephesinden bir yorum yapılmadığı müddetçe belki düşünülüyor şeklinde de algı oluşuyor. Böyle devam ediyor ama verdiğim bilgi önemli. Ama yani gerçekten yani Başakşehir'in böyle bir talep olursa Başakşehir'in tepkisi nasıl
1: tabii,
0: olur?
1: Tabii.
0: Bunu da kesinlikle.
1: Etik olmaz zaten.
0: Hem etik olmaz. Yani o takımın düzenini bozuyorsunuz. Şimdi tabii bu haberler çıkıyor. Nuri Hoca da mutlaka görüyor. Yani o nasıl bakıyordu? Belki de bu haberlerden sonra Nuri Hoca yani Nuri Hoca'nın aklı karışmış olabilir. Yani bu cepheden baktığımız zaman aslında hani ben olmaz olmaz diye hiçbir şeye bakmıyorum bizim futbolumuzda. Her şey olabilir ama zor. Bu da çok zor. Yani böyle bugün da Beşiktaş için çok heyecan yaratacak bir Avrupa'dan gelecek her teknik adam risk olacak. Gerçekten risk olacak. Çünkü hani özellikle Türkiye Ligi'ni bilmeyen bir hoca tamamen tanıma üzerine algılama üzerine geçireceği için Beşiktaş kimi getirecekse onunla uzun vadeli bir plan kurmak zorunda. Bu aslında sadece Beşiktaş için değil, bu Fenerbahçe için de geçerli. Yani hiçbir teknik adamdan kimi getirirse getirsin öyle ilk sezonunda alacak şampiyonluğa taşıyacak. Ya bu beklentiler inan o kadar zor şeyler ki. Yani beklentisi bile zaten Beşiktaş taraftarda işte Fenerbahçe taraftarda bu durumun farkındadır. Gerçekten
1: yani Beşiktaş'ta 5 senedir hani Kasım ayında havlu atılan birlik var. Taraftar daha buna ne kadar sabredecek? Değil mi?
0: Kesinlikle o en büyük açmazlarından birisi bu. Gelecek teknik adamın üzerindeki en büyük baskılardan birisi bu olacak. Yani dolayısıyla bizim yani aynı yanılgıya düşmememiz gerekiyor. Şimdi iki takımımız var. Süper Lig'in genelde hep ilk dördünde gördüğümüz iki takımımız Fenerbahçe, Beşiktaş. İkisinde teknik direktör yok şu anda. Her sezon yaşanan yanılgılara düşünmemesi gerekiyor. Yönetimler baktığımızda hep tecrübeli isimler aslında. Sen Serdal Adalı Beşiktaş'ta yıllarca yöneticilik yapmış. İşte şimdi yeniden başkan. Yani onlar aslında neyin ne olduğunu çok çok iyi biliyorlar. Bu sürecin sadece yeni gelecek bir teknik adamla aşılamayacağını çok çok iyi biliyorlar. Ki Önder Özen bu tecrübeye sahip insan. Bunu aslında bizim futbol kitlelerimiz, taraftarlarımız, aslında takımlarımızın en önemli unsurları taraftarlar artık algılaması ve bu şekilde kulüplerden, yönetimlerden taleplerde bulunması gerekiyor. Yani o yüzden hep şey diyorum işte Fenerbahçe'de Beşiktaş'ta işte istemedikleri gibi giden sezonun ardından ikisi de bir maceraya giriştiler. Umarım bu maceranın sonu iki takım adına da olumlu olur. Umarım önümüzdeki yıl her ikisi de işte şampiyon olamazlarsa bile devam edecekleri, güveni aldıkları birer teknik adamla devam ederler ki bir sonraki sezona o kurdukları yapı, kurdukları oluşum devam eder. İşte bu da istikrarı anlatmaya çalışıyorum. Evet. Zaten bu çok önemli. Yani teknik adam konusunda şu anda bir sürü, inanır mısın hocam, önümde bir sürü isim var ama birinden birini söylemek tamamen şey, bak ne güzel bir bilgi verdin sen şimdi Nuri Hoca ile ilgili bir girişimlerinin şeylerin olmadığı şeklinde. Buradaki birçok isim de medyamıza yansımış isimler çünkü açık geldikten sonra kimse isim vermez görüştüğü hocayla. Hı-hı. Ancak bir yere geldikten sonra bir yerden mutlaka sızacaktır iş ciddiye bildiğinde. O şekilde gündeme gelir, o şekilde bayram sonrası daha da hareketlenecek gibi görünüyor. Çünkü zaman daralıyor artık. İki takım da mecbur, hem Fenerbahçe'de bir olağanüstü genel kurulundan biliyoruz. Hem iki başkan adayının artık Sayın Aziz Bey Fenerbahçe cephesinde seçildikten sonra açıklayacağını söyledi ama diğer aday Hakan Safi Bey'in de bence kongrede, ben bu arada konuyu değiştirdim.
1: Yok yok estağfurullah, kongrede... çünkü sen söylemesen ben sözünü kesecektim. Çünkü biraz da hakim olduğun, senin özellikle Fenerbahçe'deki seçimleri soracaktım sana sevgili Serdar Kalaycı. Bir 10 dakika sonra araya gideceğiz. Onun arkasına da Galatasaray ve Trabzonspor'la ilgili de görüş ve düşüncelerini Radyo Gol dinleyenleriyle de paylaşırsan çok mutlu oluruz.
0: Tabii ki yani şimdi Fenerbahçe'de açık, yani aslında gündemi en çok meşgul eden konulardan birisi şu anda spor gündemini Fenerbahçe'nin kongresi. Çünkü iki adayın da kongre üyeleriyle bir araya geldiğinde yaptığı konuşmalar dikkat çekiyor. Bu aralar biraz söylemler sertleşmeye başladı. Sayın Hakan Safi daha önce uzun süreler işte kulübe ismi mal olmuş, kulübün çok önemli bir Aziz Yıldırım döneminde yaşanan bir takım sıkıntıları dile getirerek bizim dönemimizde bunlar yaşanmayacak şeklinde konuşmalar yapıyor. İşte destekçilerinden ilgi görüyor. Büyük vaatler devam ediyor ama yani ortada Fenerbahçe Genel Kurulu, ben hep başından beri vurguluyorum, Fenerbahçe Genel Kurulu artık şunu istemiyor. Fenerbahçe Genel Kurulu tabii ki teknik adamınız, transfer etmeyi düşündüğünüz futbolcuların önemi çok büyük. Yani seçimlerde de alacağınız oy mutlaka değiştirecektir bu açıklamalar. Önemli isimler mutlaka bir katkı sağlayacaktır o adaya, başkan adayına, ama Fenerbahçe'nin benim başından beri vurguladığım şey aradığı o güven ortamı, yani kulübü önümüzdeki sürece taşıyacak, önümüzdeki yıl, sonraki yıllara taşıyacak o güven ortamı, o bozulmayacak bir yapı arıyor. Yani bu konuda kim inandırıcı olabilirse bence Fenerbahçe kongresinde o kazanacak. Yani bugün Sayın Hakan Safi'nin açıklayacağı iki tane yıldız transferi ona tamamen bence seçimi kazandırmaz. Çünkü Fenerbahçe çok süreçler geçirdi. Özellikle son şampiyon olamadığı 12 yıla baktığımız zaman, yani orada sadece şey değildi, hunharca transfer yapılması, hunharca teknik adam değişikliği, bir türlü istikrarı yakalanamaması. Ya o süreçte ikinci sezona devam ettiğiniz bir tek isim vardı, yani Mourinho. Hı hı. O da zaten sezona öyle bir sıkıntılı girdi ki, yani niye devam etti bunlar gibi dedirtti. Nitekim inceldiği yerden daha sezonun başında koptu gitti. Yani bu süreçlerin çok göz ardı edilmemesi gerekiyor artık. Yani o konuya devamlılığı nasıl sağlarızı dikkat etmek gerekiyor. Yani Fenerbahçe Kongresi de bence bu güveni gördüğü adaya oy verecektir. Yani Aziz Yıldırım tecrübesi çok önemli. Zaten kendisi bütün konuşmalarında, kendisinin bütün o ciddi işte kongre üyelerinde buluşmasında gördüğü ilginin ana noktası da burası aslında. Hani geçmişte yaptıkları ve şimdi, yani sadece futbolun yönetimi değil, kulübün gerek devlet nezdinde gerek işte başka alanlarda temsili konusunda da güven veren, orada önemli işler yapacaklarını anlatan bir lider karakter olduğu için Fenerbahçe camiası için biraz daha hani onu daha önde görüyorum, o aranan güven ortamı nedeniyle. Tabii Hakan Bey de çok şeyler yapmak istiyor Fenerbahçe'ye. Yani hep şunu diyorum yine ben, Hakan Bey bu olağanüstü genel kurul için başkanlık adaylığıyla Fenerbahçe için her şeyini verebilecek, ortaya koyabilecek önemli bir güç olduğunu göstermesi Fenerbahçe kulübünün kazancıydı aslında. Önümüzdeki kongrelerde hep böyle güçlü bir başkan adayını bulabilecek Fenerbahçe. Çünkü gerçekten başkanlık yapmak istiyor Fenerbahçe kulübüne. Ama bu kongrede başkan olur, sonraki kongrelerde başkan olur. Onu bilemeyiz, onu göreceğiz. O takdir Fenerbahçe genel kurulunun olacak. Ama Fenerbahçe kazanıyor. Fenerbahçe'nin bana göre bu ortamda, hep bunu da vurguluyorum, yani bir iki ayrı güç varsa, iki güç birleşsin, tek bir güç olsun, Fenerbahçe için daha hayırlı olurdu ama maalesef olmadı. Biraz da son dönemde böyle mahalle seçim gibi bir atmosfere bürünmüş durumda. Bence hiç gereği yok seçim atmosferini. Çünkü karşı taraf Aziz Bey birlik beraberlik vurgusuyla devam ederken biraz da bir prim yapabilmek için farklı konuları gündeme getirebiliyor diğer aday Hakan Bey. Bakalım, orada da zaten bir şey kalmadı artık. Bayram sonrasında 6-7 Haziran'da yapılacak seçim. Tabii ki şeyler çok değişir. İşte oy, şeye, seçime katılım, alacakları oyları mutlaka değiştirecek.
1: Açıklamaları ve vaatlere göre değil mi Serdal?
0: Yani şu anda inan hocam sen de biliyorsun bu tip şey seçim dönemlerini. Ya gerçekten bunu aslında futbol kamuoyu da görüyor. Hep büyük Fenerbahçe, şampiyon olacak Fenerbahçe, güçlü Fenerbahçe ama hala bir ağızdan net bir ne bir teknik adam ismi var ne bir futbolcu ismi var. Ya görüyoruz şeyde çok isimler var. Değerli gazeteci arkadaşlarımızın yaptığı istihbaratlarla aldıkları bilgilerle haber olarak medyaya yansıyan çok önemli isimler var. Ama tabii bunları yöneticilerin birebir ağzından konuşuyor olması çok çok daha farklı bir şey. Evet. Bunlar bir haber olarak yansıyor olması çok çok daha farklı bir şey. Önümüzdeki süreçte bunları çok çok iyi göreceğiz hocam.
1: Sevgili yani, Serdar, evet ben yine gelen sorular ve mesajlar var da araya da gitmeden önce Galatasaraylı taraftarlar Serdal Kalaycı acaba hangi mevkilere transfer yapılması gerektiğini Trabzonsporlu taraftarlar da yine aynı soruları soruyorlar. Acaba hangi mevkilere öncelikli olarak transfer yapılmalı diye sorular gelmiş Serdal Kalaycı sana.
0: Trabzonspor için mi?
1: İkisi için de ya. Hem Galatasaraylı taraftarlar yazıyor ben bir yandan bakıyorum.
0: Galatasaray'ın çözümlenmeyen çok büyük bir problemi var Icardi. Bence bir an önce Icardi konusunun çözümlenmesi lazım ama ben Galatasaray'ın zaten şuna çok iyi biliyorum. Icardi kalsa bile Galatasaray'da Galatasaray'ın bir forvet daha alacağını en azından koşucu bir rakip ceza alanlarına koşucu bir santrafor alacağına çok inanıyorum. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde başarı için çok çok önemli. Bence Galatasaray'ın sol tarafı içinde bu sene tabii Nolan bir zaten kiralıktı. Opsiyon çok yüksekti maddesi. Yani o seviyede para o Nolan'a iyi futbolcu ama verilecek bir seviye değildi. Yani orada bir eksikliği var Galatasaray'ın. Oraya bir oyuncu ihtiyacı olabilir. Yani sol tarafı için hem bek hem hücumda alsa bence Şampiyonlar Ligi'nde çok daha güvenli bir takım olabilir. Ben aslında Galatasaray'ın tabii orta sahasından kayıplar olacak mı onu çok merak ediyorum. Dolayısıyla hani hücumu domine eden bir 8 numara iyi bir dinamik bir 8 numaraya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Santrfor sol kanada beke veya ileri uca sol ileriye sol iç oynayabilecek içeriye hem orta yapacak hem de sol içi de yapabilecek bir oyuncu da olabilir. Bir dinamik bir 8 numara olabilir. Ki hani stoper anlamında da Abdülkerim çok önemli işler başarıyor ama Abdülkerim'in de rotasyona ihtiyacı olduğu zaman o bölgede kaldıracak oraya bile bir adam olabilir. Dolayısıyla bir 4 tane çok net transfer yapacağını düşünüyorum Galatasaray'ın. Trabzonspor cephesinde de olay Yagüstü teklifler olduğunu duyuyoruz. Bu teklifleri nasıl değerlendirecek Trabzonspor? Bu eksende baktığımız zaman aslında Trabzonspor'un transfer politikası da buna göre belirleniyor. Ki Agustoy'la Olay'ın katkıları çok büyüktü Trabzonspor'a. Onların boşluğu gerçekten gördüğümüz sezondan sonra zor doldurulur. O iki bölgeye mutlaka transfer ihtiyacı olacak. Mutlaka sola bir transfer ihtiyacı olacak. Hocam sen de hep vurguladın sezon boyunca Envakame'yle oynamak zorunda kaldı. O bölgeye sola adam ihtiyacı çok sıkı olacak. Bence Trabzonspor'un savunma stopere de yine bir adama ihtiyacı var çok net bir şekilde. Yani bugün tam Batagol sakatlığı düzeldikten sonra yani takıma çok katkısı yüksek ama rotasyon için bence oraya da bir oyuncu ihtiyacı var Trabzonspor'un. Yani orta alanda eğer olay gidecekse olayın yerini doldurması lazım. Bu sene çok önemli katkıları oldu olayın yani Trabzonspor'a. Dolayısıyla Agustoy'u eğer gönderecekse iyi fiyatlar bulduğu zaman gönderecekse yine forvet hattına, santrfor'a, evet. Golcü kimliği olan Agustoy tarzı oynayan ki ona şu da çok alıştığı oyuncuya ihtiyacı olacak ki Enes Müçi kazanımı çok önemli Trabzonspor'un. Yani Trabzonspor'un da önümüzdeki yıl daha başka güzel işlere imza atması için yine net 4-1 transfere ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Diyerek müsaade isteyeyim mi hocam ben sizden?
1: Evet yayına gireceksin.
0: Yayın için evet aracımla gelip otoparkta kaldım arabada. Evet. Güzel yayınla bağlanayım dedim.
1: Çok teşekkür ediyorum sevgili Serdal Kalaycı. Bir saate yakın süre seni keyifle dinledik. Yorumların ve değerli görüşlerin bizim için çok kıymetliydi. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Pazar günü saat 15'te 18 arası HT Spor'da canlı yayında beraber olmak dileğiyle.
0: Görüşmek üzere. Hoşça kal hocam. Eyvallah.
1: Hoşça kal. Görüşmek üzere. Evet, programın ilk saatinde sevgili Serdal Kalaycı ile birlikte olduk. Programın son saatinde de yine Türkiye'nin en çok takip edilen isimleri, en çok izlenen isimleri Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'ta 4 Büyük Gündem programında olacak. Lütfen bizlerden ayrılmayın. Kısa bir ara ama telefon numaralarımızı yine hatırlatalım. 0212 273 10 10 ya da 0540 273 10 10.
2: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem devam edecek.
3: Reklam.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: Bayramın coşkusu Bankkart'la bir başka. Bireysel Bankkart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankkart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankkart Mobil'den ve Bankkart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankkart, seni düşünür o.
3: Reklam bitti.
6: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.

0: %100'e varan vergi avantajı sağlayın.
1: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam bitti. Reklam.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Reklam.
4: En tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Yarış başlıyor.
3: Tüm aralığına Şarlı bir boy kadar fark yaptı. Şimdi fark iki boy oldu. İkincilikte 6 numaralı Yelbozan'ın gayretleri var. Yelbozan'ın 2-2,5 boy kadar gerisinde 1 numaralı Ferhat 1200 metre startlerini 3. pozisyonda geçti. Onun bir boy kadar gerisinde dış kulvarda 5 numaralı Bey Pars'ın gayretleri var. Onun yine 1,5 boy kadar gerisinde iç kulvarda 2 numaralı Rüzgar Su. 3-4 boy kadar geride 3 numaralı Karsa Vuranlı sırasıyla son 800 metreye doğru koşuyor atlar. Önde 1,5 boy farkla 4 numaralı Najarlı önde, 6 numaralı Yelbozan öndeki Najarlı'yı çok kaçırmamaya çalışıyor. 4-5 boy kadar geride son 800'e girildiğinde 1 numaralı Ferhat. Ferhat'ın hemen yakınında dış kulvarda 5 numaralı Bey Pars. 3-4 boy kadar geride 2 numaralı Rüzgar Su dışında 3 numaralı Kar Savuranlı. Son 600 metreye bir boy farkla 4 numaralı Najarlı lider girdi. 6 numaralı Yelbozan baskısını artırmaya çalışıyor. 5-6 boy kadar geride Ferhat'ın, Bey Pars'ın daha geriden Kar Savuranlı'nın içeride Rüzgar Su'nun gayretleriyle viraj dönüldü. Düzce bariyer dibine yakın dönme avantajı da 3 boy farkla 4 numaralı Najarlı lider çıktı. 6 numaralı Yelbozan'ın 2,5 boy kadar gerisinden 3 numaralı Kar Savuranlı'nın gayretleri var. Kar Savuranlı ikinci de attı kendini önde. 4 boy farkla lider olan 4 numaralı Najarlı'ya tehdit oluşturmaya çalışıyor. Najarlı 2 boy farkla lider. Kar Savuranlı geliyor. Najarlı direnmeye çalışıyor. Kar Savuranlı etkili geldi. Najarlı asfalt önde. Kar Savuranlı geliyor. Fotoyu Najarlı buluyor. 3 numaralı Kar Savuranlı ikinci. 2 numaralı Rüzgar Su üçüncü. 6 numaralı Yelbozan dördüncü. 5 numaralı Bey Pars da beşinci oldu. Çok zorlandı 4 numaralı Najarlı ama yine kazandı. Mert Ali Solmaz'la fotoyu buldu.

0: Dört Büyük Gündem devam ediyor.
1: Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında canlı canlı heyecanlı heyecanlı devam ediyoruz. 0212 273 10 ya da 0540 273 10'da mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Çok çok sağ olun. Bu bayram gününde bile bizleri yalnız bırakmıyorsunuz ve varlığınız gerçekten bizim için çok çok değerli. Yine ikinci bölümde Türkiye'nin en çok takip edilen spor yazarlarıyla, spor yorumcularıyla devam ediyoruz. Milli futbolculardan spor yorumcusu ve aynı zamanda radyomuzun da sevilen ismi sevgili İbrahim Yavuz var. İbrahim'cim hoş geldin Radyo Gol'e.
2: Hocam merhabalar, hoş bulduk, iyi bayramlar diliyorum.
1: İyi bayramlar diliyorum.
2: Bizi dinleyenlere nice güzel, mutlu bayramlara.
1: İnşallah, bayramda değilsen bile kesin spordasındır diye tahmin ettim.
2: Gideceğim hocam, öyle bir niyetim var.
1: Yani birazdan çok güzel ya, yani hayatının her anında sporun muhakkak olması gerekiyor. Biz de
2: kesinlikle.
1: Bu yaşlara kadar, yani bu zamanlara kadar hep sporu dahil etmeye çalıştık ama faydasını ömür boyunca da gördük, öyle değil mi?
2: Net, net hocam. Yani mesela senin için bunu çok rahat söyleyebilirim hocam. Yani ilk tanıştığımızda yaşını duyduğum inanamamıştım. Yani düzenli beslenmenin, sağlıklı beslenmenin, spor yapmanın en güzel örneklerinden birisin hocam. Yani
1: çok teşekkür ederim. Aynı şeyler senin için de geçerli. Hala fit halin devam ediyor.
2: Eyvallah,
1: hala,
2: eyvallah hocam.
1: Bir maç çıkarabilirsin milli anlamda diye düşünüyorum İbrahim Yavuz.
2: Eyvallah hocam, teşekkür ederim.
1: Şimdi sevgili İbrahim, dinleyicilerimizden de sen gelir gelmez mesajlar gelmeye başladı ama şuradan başlamak istiyorum. Seninle hep konuşuyoruz, oturuyoruz, aile dostluğumuz da var. Sohbet ettiğimizde sesim gelebiliyor değil mi sana?
2: Evet evet, duyuyorum hocam, evet. Duyuyorum.
1: Hep Uğur Uçar isminden bahsettin. Evet. Çorum Spor'daki çok başarılı olacağını söyledin. Sene başından beri hep bunu dile getirdin ve en sonunda dediğin de çıktı ve Uğur Uçar Çorum Spor'la çok büyük bir başarı göstererek Süper Lig'e çıktı. Uğur Uçar'la ilgili neler söylemek istersin? Çok da inandın çünkü ve Çorum Spor'la ilgili duygu düşüncelerini de yorumlarını almak isterim.
2: Öncelikle hayırlı olsun. Yani tarihinde ilk kez Çorum Spor bunu deneyimliyor ki bu sürece de hazırlıklı gelmeleri de çok önemli hocam. Bizim genel anlamda aslında Süper Lig'e çıkan takımların hep böyle bir an önce Süper Lig'e çıkalım, tesisleşme önemli değil, stadyum önemli değil, çıktıktan sonra hallederiz düşüncesiyle çok fazla takım geldi ve sürdürülebilir hale getiremiyorlar. O problem, o durum problemli bir hadise. Çorum bu anlamda hem tesisleşme hem stadyum açısından hem de sürdürülebilir ekonomi açısından bu işi çok sağlıklı götürdü. Umarım kalıcı olurlar. Bundan da hiç şüphem yok. Tabii burada belirleyici olan o biraz önce senin Uğur Uçar üzerinden verdiğin örnek. Yani ona gösterecekleri sabır, onun planlamasına sadık kalma çok önemli olacak diye düşünüyorum. Çok genç bir teknik direktör. Ben bunu söylerken mesela ben Uğur Uçar'ı tanıyorum. İlk Galatasaray'a transfer olduğumda altyapısından Galatasaray'ın A takıma çıkmıştı. Çok yani karakter anlamında çok beyefendi, çok özel bir arkadaşımız. Ama tabii dostluk ayrı bir şeydir. Bu anlamda yorum ayrı bir şeydir. Değil mi? Teknik bir yorum yapıyoruz. Çok seviyor olabilirsiniz birini. Aynı şey benim için de geçerli. Yani benim arkadaşlarım da dostluğumuz çok önemlidir. Ama atıyorum yorumculukla ilgili eksik buldukları bir şeyi söyleyebilirler ki buradan da ne gücenirim ne anılırım. Benim lehime bir şey varsa alır cebime koyarım değişim anlamında. Şimdi Uğur Uçar da evet ben çok seviyorum kendisini. İletişimim de var. Antrenmanlarını da takip ediyorum. Pendik Spor zamanında aslında ilk başlangıcı yine Arda'nın da üzerinden örnek verebiliriz. Arda Turan Hoca'nın üzerinden. Onun ekibindeydi Eyüp Spor'da. Oradan Pendik Spor'a geçti teknik direktör olarak. Aslında ilk antrenörlük deneyiminde Arda Turan'la beraber geçirmişlerdi. İlk Pendik'te bıraktığı dönemle beraber diyelim. Yani futbolu bıraktıktan sonra bizde vardır ya hocam hemen teknik direktör olalım hemen, hadisesi. Hemen. Çok sağlıklı değil. Yani bunun işin diğer tarafıyla alakalı deneyim kazanmak çok önemlidir. Çünkü hep anlatıyoruz hocam futbolculukta antrenörlük bambaşka iki hadise. Yani ben onu çok kısa bir dönem deneyimledim. Yani ilk düdüğü elime aldığımda Sarıyer'de yardımcı antrenörlük yapıyordum. Yeni futbolu bırakmıştım. Ya düdüğü öttüremiyorsun hocam. Çok basit bir eylemi yapamıyorsun. Yani oyunu kaçırıyorsun o an. İşte o oradaki deneyim anlamında size çok şey katar. Yani futbolu bıraktıktan sonra hemen antrenörlük kısmına geçmek yani teknik direktörlük kısmına geçmektense işin yardımcı antrenörü ya da altyapı antrenörlüğü kısmında deneyim kazanmak olmanın ben çok önemli olduğunu düşünüyorum hocam. Yani Uğur Uçar da bu süreci çok sağlıklı geçirmiş. Ondan sonraki süreçte kendi eğitimiyle ilgili çok özellikle antrenör davranışlarıyla ilgili çok önemli şeyler yapmış. Mesela Pendik Spor'da birçok basın toplantısını, maç önünü, maç sonunu açıklamalarını, oynattığı oyunu, genç oyuncuların gelişimine sağladığı katkıyı net bir şekilde görüyorduk. Hiç ben Uğur Uçar'dan şey duymadım. Yani ya elimizde çok genç oyuncular var. Rakiplerimiz çok güçlü, çok ciddi para harcıyorlar. Yani biz de Pendik Spor olarak yarışamıyoruz demedi. Hep o genç oyuncularla beraber oyuna talip oldu. Bunun o dönem çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ve onun teknik direktörlük gelişimi açısından da çok katkı sağlayacağını düşünüyordum. Ve o süreçten sonra Çorum Spor çok problemli bir konumdaydı o dönem, hatırlayalım geldiği dönemi hocam. Çok birbirinden yıldız oyuncular, bir üst ligden gelmiş oyuncular, zordur onları idare etmek. Yani Pendik Spor'da daha çok genç oyuncuların olduğu bir organizasyon. Hani orada genç oyuncuları idare etme konusunda biraz daha kolaydır. Hani bize anlatılan hep odur ama daha deneyimli oyuncularla bir organizasyonu götürebilmek zordur. O orada onu başardı. Onun gelişimi açısından da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani çok kısa sürede çok farklı deneyimleri de kendi cebine koydu. Bu önemlidir onun gelişimi açısından. Bugün Süper Lig'de bir teknik direktör. Umarım o biraz önce söylediğim, yani onun planlamasına, onun davranışlarına kulüp sadık kalır. Ve hani bir teknik direktörün kulüple uzun süre beraber olması, o planlamayı sağlaması, orada onun temelini atması, o olmadığı zaman bile onun sürdürülebilir hale gelmesi önemli. Umarım bunu Çorum Spor Uğur Uçar'la başarır.
1: Yani aslında burada sorunu dile getirmek yerine çözüm üretmek de bir teknik direktörün en büyük özelliklerinden biri değil mi?
2: Yani bence o olması lazım. Mesela hocam şeyden devam edelim istersen. Sergen Yalçın'la Beşiktaş hadisesi mesela. Evet. Geldiği dönemde sürekli bir eksiklikten dert yanan bir teknik direktör davranışı değil mi? Mesela ilk göreve geldiğinde sürekli transfere ihtiyacı olduğunu, transferle o problemi ortadan kaldıracağını söyleyen bir teknik direktör vardı. Anlaşılabilir bu durum. Tabii ki transfer önemlidir, kadro kalitesi önemlidir ama şimdi göreve gelmişsiniz, devre arası transfer dönemine 2 ay var değil mi? Ya da 3 ay var. Neyse o süreçte bir teknik direktörün bunu asla dile getirmemesi lazım. Niye? Çünkü oyuncularla oraya kadar gitmek zorundasın. Bir kere elinde o kadroyla o işi halletmek zorundasın. Evet. Senin derdin oradaki oyuncuları geliştirip onlardan maksimum verimi almak. Ama onu da oyunla yaparsınız. Ama Sergen Yalçın hiçbir zaman bize şey anlatmadı ki teknik anlamda bir yorum. Bir tane yorumunu dinledim. O gün radyoda da katıldığım programlarda da Sergen Yalçın'la Beşiktaş'ın bu işi uzun soluklu hale getirme şansının çok zor olduğunu söyledim. Çünkü Sergen Yalçın hücum oyuncularına ben öğretemem dedi hücum organizasyonunu. Onların yetenekleri belirleyici olur dedi. İşte bunu dediğiniz an orada oyun gelişmez. Yok, yapamazsınız. Çünkü oyun artık çok ciddi anlamda değişime uğradı. Sergen Hoca'nın bahsettiği hadise kendi oynadığı dönemlerde evet öyleydi. Yeteneğe teslim ediliyordu oyun ama artık oyun öyle değil hocam. Pep Guardiola'sı, Klopp ya da işte Luis Enrique.
1: Arteta'sı.
2: Ya hepsi için Arteta değil mi hocam? Bir hücum organizasyonu çiziyor. Emelisi. Evet orada orada yetenek belirliyor. Evet o bir hücum organizasyonu tekrar yapıyor. Ondan sonra o tekrar belirliyor oyunun kalitesini. Ama o anlaşılabilir. Ama siz ben Cengiz'e nerede ne yapacağını öğretemem, topu ayağına aldığında o problemi çözer dediğiniz an zaten o problemin çözülmeyeceği ortaya çıkar. İşte birilerinin orada Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'la bu işin olmayacağını o konuşmadan sonra şey yapması lazım, dile getirmesi lazımdı hocam. Ama işte bizde hep geçmişle ilgili o biraz önce söylediğim gibi söze başlarken yani futbolculukları üst seviyede olanlara teslim edin. Onlar herkesten iyi bilir bu işi düşüncesin. Aslında ne kadar yanlış olduğunu da bize gösteriyor.
1: Evet, sevgili İbrahim bir yandan da sorular geliyor sana, yorumlar da geliyor. Yurt dışında dinleyicilerimiz bugün daha çok dinliyor bizleri. Nevzat Bey diyor ki Sayın Yavuz'un çizgisi ve özellikle Türkçeyi kullanması ile bizi kendine bağladı. Tebrikler demiş. O mesajı da iletmiş olayım.
2: Sağ olsun.
1: Beşiktaşlı taraftarlar şimdi Felipe Luis Monaco ile anlaştı ama İbrahim Yavuz'a sorabilir misiniz Çağatay Hocam? Felipe Luis doğru isim miydi ya da Nuri Şahin isimleri geçiyor. Gerçi ben biraz önce bunun doğru olmadığını söyledim ama İbrahim Yavuz'a göre Beşiktaş teknik direktör profili nasıl olmalı diye çok soru gelmiş.
2: Ya şöyle, aslında Felipe Luis'le ilgili bir önceki programda Aspor'da son sayfada şu yorumu yapmıştım. Yani ben şimdi Felipe Luis'in teknik direktörlük davranışlarını bilmiyorum. Yani bu da bizim eksikliğimiz olsun hocam. Oturup Serie A'da, Brezilya Serie A'da maç önü, maç sonu maçları izlemiyorum. Şimdi bilmediğim bir konu hakkında sadece ismi büyük diye olur diyemem demiştim, ama şu yorumu yapmıştım. Ya bu kadar kupa kazanmış kısa sürede bu kadar genç teknik direktörü bize bırakmazlar dedim. Bak, bize bırakırlarsa da burada bir sorun var. Yani Tedesco'nun bize geliş hikayesini unutmayın. Tedesco'yu normalde kimse bize bırakmaz. O yaşta, o deneyimde bir teknik direktör. Onlar şeye ikna oluyor hocam. Tedesco'nun verebileceklerinin maksimumlu olduğunu görüyorlar ve artık diyorlar ki şimdi Türkiye'ye ya da Arabistan'a gidebilirsin. Hı hı. Şimdi o yüzden Luis'le ilgili düşüncem oydu. Beşiktaş'a nasıl bir profilde teknik direktör lazım? Benim son zamanlarda örnek verebileceğim isim, bence Beşiktaş orada çok önemli bir fırsatı kaçırdı. Van Bronckhorst'u, Beşiktaş'ın son dönemlerde çalışan en iyi teknik direktörüydü. Çünkü o gerçekten hocam bir şeyden şikayet etmiyordu. Oyunu gelişiyordu, oyuncusu gelişiyordu. Senin talip olmadığın Hekimoğlu'na o Immobile'den sonra talipti. Yani planlamayı onun üzerine yapmıştı. Ama Immobile sakatlandığında, Hekimoğlu'ndan istediğini alamadığında Beşiktaş, Immobile'yi de yok ettiler, Hekimoğlu'nu da yok ettiler. Bence Beşiktaş çok önemli bir teknik direktörle gelecek inşa edebilirdi. Orada ciddi bir fırsatı kaçırdılar. Ama bu bir daha olmayacağı anlamına gelmez. Düşünce olarak Van Bronckhorst aslında bu anlamda çok sağlıklı bir örnek. Hı hı.
1: Şimdi Fenerbahçeli taraftarlar da bir yandan seçim süreci devam ederken soruları var. Sevgili İbrahim Yavuz, eğer müsaade edersen o soruları da iletmek isterim. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'la anılan hocalar ve futbol aklı için İbrahim Yavuz neler söyler? Yani camia Aykut Kocaman ismine yavaş yavaş alıştırılıyor mu? Yani Aykut Kocaman nasıl olur Fenerbahçe için? Sayın Aziz Yıldırım tarafından bakacak olursak.
2: Ya hocam, şimdi Fenerbahçe'de hemen hemen herkesin ikna olduğu durum yerli hoca değil mi? Yani bizi yerli hocanın dışında biri şampiyon yapamıyor düşüncesi. Ben ona çok katılmıyorum. Yani tabii yakın tarih olduğu için, yani uzun süre şampiyon olamamış bir takım ve ondan öncesi Ersun Yanal, Aykut Kocaman olduğu için hemen hemen herkes ona ikna oluyor. Ama ondan önce Zico'yla, Daum'la, bir önce Pereira'yla değil mi? Çok önemli oyunlarla şampiyonluklar.
1: Yani burada ligi bilen teknik direktöre mi gelmiş oluyoruz İbrahim?
2: Yani ben hocam ona, ben ligimi gittim. O işlere çok inanmıyorum yani. Hocam. Ben şuna inanıyorum. Planlama, oyuncu analizi ve onlara sadık kalma. Bu üçünü bilen, yapabilen kim nerede varsa tutup getirsinler hocam. O yapabilir.
1: Bir kere daha tekrar eder misin üçünü?
2: Hocam, oyuncu planlaması, kadro planlaması ve buna sadık kalan teknik direktör davranışı. Bunu bulun, nerede olursa olsun tutun getirin. Başarısız olma şansı yok hocam. Hı hı. Şeye geçin ama, mesela Tedesco'yu buraya getirdiğinizde şeyde anlamanız lazımdı basın toplantısında. İşte orada bizim eksikliğimiz devreye çıkıyor. O gün bir yorum yapmıştı. Üçlü ve dörtlü üzerine sorulan soruda dedi ki üçlü de dörtlü de zaman zaman oynayacağız. Bu bir zenginliktir dedi. Bunu diyen teknik direktörle bu işin olmayacağını o gün anlamanız lazım. Çünkü üçlüyü ve dörtlüyü aynı anda kısa sürede deneyimlemek, sahada oynatmaya çalışmak zenginlik değildir, çaresizliktir. O sizi hedefe götürmez. Fenerbahçeliler unutmasınlar. Dörtlüden üçlüye döndükleri maçları, Antalya Karagümrük maçları, işte o gün sana zenginlik diye anlattı. O dörtlü üçlü Fenerbahçe'nin ayağına dolandı. Şimdi bunu söyleyen teknik direktörü o gün birileri görmesi lazımdı. Ama bizim hoşumuza gidiyor hocam. Böyle çok fazla planımız var. Üçlü de oynarız, dörtlü de oynarız, beşli de oynarız. Duyduğunuz zaman, hele hele bunu bir yabancı biri söylediği zaman çok hoşumuza gidiyor değil mi hocam? Ama şeyle ilgilenmiyoruz, bunun gerçekliğiyle ilgilenmiyoruz. Bence en büyük problem oydu yani Tedesco ile ilgili. O yüzden siz onları bulun, ama şimdi tabii kime teslim edeceksiniz? Şimdi Sayın Aziz Yıldırım bunu bilmez normal olarak. Yani bir kulübün başkanı ya da Hakan Safi bunu bilmez, Ali Koç bunu bilmez. Bilmemelerinde de hiçbir problem yok hocam. Sonuçta bu insanların uzmanlık alanı değil. Teknik konuda bilgileri olmamaları gayet normal, ama işte bizdeki problem yine aynı, etrafındaki insanların onları ya başkanım siz teknik anlamda bu işi çok iyi biliyorsunuz söylemleri ister ister onlarda da şuraya geliyor. Biz bu işi biliyoruz. Şeyi unutmayalım hocam, Ali Koç Devin Özek'le ilgili bana bir sunum yaptı demişti değil mi?
1: Evet.
2: Devin Özek için demiştim ya. Şimdi Devin Özek sunum yaptı ama sizin o konuda bir bilginiz var mı yani? Sizin uzmanlık alanınız değil ki, size bir sunum yaptı ama siz o sunumun konunun uzmanlığı değilsiniz. Yani orada doğru ya da yanlış yaptığı yorumu
1: çok
2: bilmiyorsunuz ki.
1: Çok etkilendik demişti, öyle hatırlıyorum.
2: Ama mesela etkilendiniz ama bilmediniz bir konu ya. size sunum yapmasının hiçbir anlamı yoktu. Aykut Kocaman'a sunum yapabilir futbol aklı olarak. Çünkü Aykut Kocaman teknik bilgi birikime sahip bir insan. O sunumda eksik gördüğü konularda oturup sportif direktörle tartışabilir ya da fikir alışverişi yapabilir. Ama siz yapamazsınız çünkü siz bilmiyorsunuz. Siz futbolda hücum prensibini bilmiyorsunuz, savunma prensibini bilmiyorsunuz. Teoride yok, pratikte yok. Şimdi bu kadar bilmediğiniz bir konu hakkında nasıl ikna oluyorsunuz? Bu garip değil mi hocam yani? Hı hı.
1: Murat Bey, Hüseyin Bey, Yılmaz Bey, Mertcan Bey, Ali Bey ve Yusuf Koca Bey diyor ki Çağatay Hocam ve İbrahim Hocam merhaba. Hakan Safi'nin futbol aklının Maldini olması, bu konuda sürekli görüşmeleri doğru yol mu, doğru çözüm mü diye bir soruları var.
2: Şimdi bir şey diyemiyorum. Maldini ne kadar burada gelip aktif olacak, ne kadar kendi getirdiği teknik direktöre bağlı kalacak, planlamaya bağlı kalacak. Yani onu bilmediğimiz için bir şey diyemiyorum hocam. Yani şimdi mesela futbol aklı olacak diyecek ki işte X bir teknik direktör. Conte diyecek. Conte'yi getirin diyecek. Şimdi Conte ismi çok sağlıklı bir isim yani. Anlaşılabilir ama şimdi Conte
1: sen
2: gelecek
1: buraya. Sen Conte'yi beğeniyorsun değil mi İbrahim?
2: Ben çok beğeniyorum hocam. Yani mesela kim alırsa alsın çok başarılı olacağını düşündüğüm. Ama yine belirleyici olan şu olacak. Conte'yi getirdim ben her gün tesisteyim dersen Hakan Safi olarak. Maldini ile de anlaşamazsın, sonrasında onunla da anlaşamazsın. Çünkü onlar hayatında hiç görmediler kulüp başkanını her gün tesiste. Ve yine uzman olmadığın bir konu hakkında birilerine bir şey söylemeye kalkarsan bu seviyede insanlara bir yerden sonra Jesus'a döner işte. Jesus'un o ilk başlarda işleri iyi giderken ki süreci unutmayalım. Ondan sonra Sayın Ali Koç'la bir transfer üzerine yaptıkları planlamayla alakalı aralarında geçen sohbette. Çünkü onlar alışık değil. Bozarsınız onu. Bence işin o tarafına hiç bulaşmamakta fayda var diye düşünüyorum. Yani Maldini'ye teslimsen tesislere uğrama. Bırak. Onlar o problemi kendileri çözer. Ama onlara teslim olup bir de arkasında biz bu işi biliyoruz deyip devam edersiniz. Orada sorun yaşarsınız yani. Hani siz kimi getiriyorsanız arkanıza yaşlanacaksınız. Bu Maldini de olur ya Türkiye'den önemli bir ismi de bulabilirsiniz. Sonuçta bu işi yapan bir sürü donanıma sahip insanlar var. Hı hı.
1: Yine sorulardan bakıyorum sevgili İbrahim Yavuz. Galatasaraylı taraftarlardan Alp Demiroğlu ne diyor? Icardi ile devam edilmeli mi? İbrahim Yavuz ne der? Mertan Sağlam da Torreira ile devam edilmeli mi? İbrahim Bey ne der demiş.
2: Yani Icardi ile devam edilmeli dediğim an kendimle ciddi anlamda çelişirim. Yani bu kadar antrenmanı bu kadar dışarıda bırakmış. Yani bir oyuncunun disiplin konusunda bu kadar problemli bir oyuncunun hele hele son maçı stadyumda canlı izledim. Telefonumda da görüntüleri duruyor hocam. Hani görmek isteyen insanlara da gösteririm. Isınma süresinde ciddi anlamda topun üstüne oturup arkadaşları ısınırken dinlenen bir oyuncuyu gördüm. Hatta son oyuncular soyunma odasına girerken şey yaptırılır hocam. Son depar attırılır. Hani maç öncesi son sprint, yüzde sprint atılır. Nabız tam yukarı çıkartılır. O ara soyunma odasına gidersiniz formaları giymeye. Ya orada depar atmadı hocam. Yani aslında oyuncunun durumu şuydu gördüğüm canlı. Ya o deparı atacak enerjisi yok onu da maça saklayayım. Isınacak enerjim yok onu da maça saklayayım. Ya maçın tamamında hani anlaşılabilir olsun diye söylüyorum. Yani tespitte hata olmaz. Ayakta duracak hali yoktu oyuncunun şimdi. Yani şimdi böyle bir oyuncunun yani kalmasıyla ilgili yapılan konuşma bile aslında korkunç. Yani Okan Hoca'nın ya anlaşabiliriz demesi bile misin? Neyi hangi oyuncuyla anlaşacaksınız? 24 aydır Galatasaray'a hiçbir şey veremeyen bir oyuncu ilk geldiği seneki şampiyonlukta çok fazla pay sahibi olduğu için hala o anlatılıyor. Ya birinin birine borcu varsa ki bence öyle yorumlanmalı ama hadi öyle yorumlayalım. Ya Icardi'nin Galatasaray'a borcu var. Galatasaray'ın Icardi'ye nasıl borcu olabilir yani? Galatasaray Icardi olmadan da Süper Lig şampiyonluğu yaşıyor zaten. Hı hı. Yani, ama Torreira konusunda %100 hocam yani hani o organizasyonun en değerli oyuncusu. O gittikten sonra zaten Galatasaray orta sahada ne kadar önemli bir oyuncuyu kaybettiğini bence o gün deneyimleyecek ya.
1: Tabii sen yıllarca profesyonel futbol oynadın çok önemli takımlarda milli takımlara kadar. Yani burada Icardi konusunda şuna mı çıkıyor mevzu? Yani bir futbolcu iyi antrenman yapmalı derim ben. İyi dinlenmeli ve iyi beslenmeli. Bu üç şartı yerine getiriyorsa zaten iyi bir futbolcu olma yolundadır. Katılır mısın?
2: %100 hocam. Yani birinden birini yok saydığın an o işi sürdürülebilir hale getirme şansın yok. Hele hele günümüz futbolunda. Yani bu kadar oyunun hızlı oynandığı bir dönemde birinden birinde fedakarlık yapmama gerek yok. Ya ben işte az antrenman yapayım ya da az besleneyim ya da az dinleneyim dediğiniz an ya onu götürme şansınız yok. Oyun çok hızlandı. Şimdi siz bu kadar bu işin temeli, gerçeği, en doğrusu olan şeyi yok sayıp sadece 2 sene önce yaptıklarıyla ilgili biz anlaşalım diyorsanız zaten yönetici olarak da problemli bir davranış, teknik direktör olarak da problemli bir davranış yani.
1: Evet. Trabzonsporlu taraftarlardan Şahin Bey diyor ki Trabzonspor bu sezonki performansının üzerine nasıl çıkar, neler yapabilir? Fatih Tekgeç'in ne söyler İbrahim Yavuz sorusu var.
2: Trabzonspor bir kere şöyle yorumlamak lazım. Hani ülkenin işte 5-6 tane sayabiliriz hocam. Yani teknik direktörüne, planlamasına sadık kalıp sezon sonuna kadar çalışan ki bu çok önemlidir. Çünkü burada evet bu sene Trabzonspor için çok önemliydi. Ama Trabzonspor bu seneki teknik direktöre ve oyunculara planlamaya sadık kalmanın meyvesini bu sene alacak hocam. Yani aslında Fatih Tekke'nin teknik direktörlük kariyeri açısından da yani Fatih Tekke şampiyonluğa oynayan Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon, işte Şenol Güneş, Fatih Terim, Mustafa Denizli gibi isimlerle yan yana anılacaksa bu sene onun için çok önemli. Çünkü 1,5 sene tekrar yaptığı oyuncularla ve muhakkak transfer yapacaklar eksik gördükleri bölgelere. Güçlenmiş kadrosuyla beraber ve en fazla tekrar yaptığı oyuncularla beraber artık onun teknik direktörlük kariyeri nereye gideceğini bence çok net belirleyecek bir dönem olacak Trabzonspor.
1: Evet. Dinleyicilerimizden Yılmaz Bey diyor ki Kurban Bayramımız mübarek olsun Çağatay Hocam. Emre Tezel, Stoke City'de oynayan bir Türk topçumuz var. Bunu hiç takip ediyorlar mı? Son vuruşları çok iyi. Milli takımın gelecekteki golcüsü olabilir ve Türkiye'den hiçbir kulübün takip ettiğini de düşünmüyorum. Acaba İbrahim Bey'in de bu konuda bir bilgisi var mı sorabilir misiniz demiş.
2: Çok özür diliyorum, bilgim yok. Evet. Yani o da bizim evet eksikliğimiz. Yani doğru söylüyor aslında. Tabii biraz da şey hocam yani şimdi o kadar fazla oyuncu geliyor gidiyor ki Türkiye'ye. Sürekli bir oyuncularla ilgili tabii yorum yapıyoruz ama hani aslında biraz da o konuda da bizim eksikliğimiz olsun.
1: Aslında Can Uzun da var İbrahim yani 45 milyon euro. Çok da önemli bir oyuncu. Galatasaray'ın evet. Gündemine de geldiği haberleri var.
2: Evet, duydum ben de onu, Galatasaray'ın ilgilendiğini, Okan Hoca'nın istediğini. Ya şöyle hocam, şimdi tabii burada yani bizim üzerimizden değerlendirilecekse böyle bu tarz bahsettiğimiz Avrupa'da altyapı eğitimini almış sonra buralara gelmiş oyuncuların büyük bir çoğunluğunda hayal kırıklığı yaşıyoruz. Yani bir düşünelim geçmişten bugüne. Oralarda eğitim alıp zirve performansı yapmış oyuncularda yani çok ciddi yani en yakın örneği, en bence zirve örnek İlkay olabilir değil mi? İlkay Gündoğan yani eğitim orada, işte City oyunları var, Barcelona oyunları var, Alman amil takım oyunları var. Ve
1: öyle
2: Galatasaray'da,
1: bir CV'yi zaten.
2: Evet. Değil mi hocam? Yani Galatasaray'da tamam yaşından dolayı bazı şeyler anlaşılabilir ama bu onun çok ötesinde bir durum. Ya, tanınmaz haldeydi Galatasaray'da. Şimdi burada tabii biz eksikliği kendimizde aramamız lazım. O kadar sistemin içinde var olan insanları burada tanınmaz hale getiriyoruz. Onlar o sorunu yaşıyor. Yani biraz önce o üstteki kardeşimizle ilgili verdiği örnek de, Can Uzun'la ilgili de benzer örnek. Yani orada bir organizasyonda var olmuş oyuncuyu, planlamada var olmuş oyuncuyu alıyoruz ama işte burada yok ediyoruz büyük bir çoğunluğunu. İşte o da Sergen Hoca'nın düşüncesine sahip teknik direktörlerin kalabalık olma hadisesi. Ben öğretemem diyor. Kendi öğrensin ya da kendi yeteneğiyle halletsin. Onlar öyle büyümüyorlar. O kültürle büyümüyorlar ya.
1: Peki sevgili İbrahim Yavuz, son olarak milli takım maçları da yavaş yavaş Dünya Kupası'nda yaklaşıyor. Ya Ay Yıldız ekipte aslında hedef sadece turnuvaya katılmak değil. Dünya Kupası'na ses getirecek bir başarıyı imza atmak. Bu nedenle şimdi arkadaşlarımızdan da aldığımız bilgiler var. Hem fiziksel hem de mental hazırlık sürecine çok büyük önem veriliyor milli takım düzeyinde. Bilmediğimiz rakipler ve Dünya Kupası ile ilgili bir değerlendirme rica edeceğim senden. Sabah 05.00 06 ve 07 maçları için.
2: Evet. Hocam şöyle saatler biraz sıkıntılı
1: biri
2: saat.
1: Biri cuma, bir cumartesi, biri de pazar bakmıştım da.
2: Evet
1: ben.
2: Evet. Çok sıkıntılı saatler hocam. Yani hiç deneyimlemediğimiz yerde.
1: Buralardaysan beraber izleyelim valla. Biz de izleyelim İbrahim.
2: İzleyeceğiz tabii ki hocam, büyük bir keyifle. Montella benim yani geldiği günden beri Adana Demirspor milli takım performansı çok beğendiğim bir teknik direktör. Yani onun çalıştırdığı takımlarda oyuncular fiziksel anlamda problem yaşamıyor. Onun çalıştırdığı takımlarda ben Montella'nın teknik direktörü olarak şikayet ettiğini hiç duymadım. Santrafor'u varsa da yoksa da onun üzerine bir oyun inşa eden, asla bundan şikayet etmeyen bir teknik direktör. Rakip analizi konusunda çok beğendiğim bir teknik direktör. Aklımda işte Hırvatistan maçı var, yeni geldiği dönem. Yani o gün öyle bir oyun oynadı ki milli takım oyunun büyük bir çoğunluğunu yarı sahada mecbur kabul etti. Çok baskın oynayan oyuncuları vardı ama işte önde Barış Alper gibi oyuncularla rakibin savunma arkasında problem çıkartma düşüncesi ya da işte daha ortalama takıma karşı oynadığında oyunu rakip yarı sahaya yıkma düşüncesi ve oradan oyunu inşa etme düşüncesi. Yani hemen hemen her maçta milli takım izlediğinizde teknik direktör dokunuşunu görüyorsunuz. Yani hiçbir şeyle ilgilenmiyor. Mesela bence o çok değerli. Yani taraftar ne diyor, insanlar ne söylüyor hiç ilgilenmiyor. İnandığı ve doğru bulduğu bir planlama var. Ona sadık kalıyor. Çok önemlidir. Çünkü bizde işte Samet Akaydın konusu. Ben de çok doğru bulmam Samet Akaydın'ın milli takıma davet edilmesi. Ama kimseyle ilgilenmiyor değil mi hocam? Yani ortalık yıkıldı Samet Akaydın
1: konusunda. Şimdi 26 kişiye inecek ya. Bakalım o zaman ne olacak?
2: Kesin alacak. Kesin alacak hocam. Yani o planlama sına inanıyor. Yüksek ihtimal alacak diye düşünüyorum. Çünkü ama şey değil, mesela Sayın Başkan'ın söylediği gibi olduğunu düşünmüyorum. Abilik konusuyla bence o ilgilenmez. Çünkü Sayın Başkan öyle demişti Hacı Osmanoğlu ya, abi pozisyonunda, çünkü o da yetenek anlamında tam olarak orayı doldurmadığına ikna olmuş ama abilik yapıyor diyor. Ben Montella'nın öyle düşündüğünü zannetmiyorum. O tamamen oyunculuk özellikleriyle ilgileniyor. Samet'e ihtiyacım olan maçlar var diyor. Özellikle Hırvatistan maçının için yüksek toplarda yaslandığımız oyunlarda onun fiziksel durumuna çok güveniyor. Bunun gibi birçok davranışını çok sağlıklı bulduğum bir teknik direktöre ülke milli takımının teslim edilmesi, onunla planlama yapılmasının ben çok doğru olduğunu düşünüyorum ki bugüne kadar aslında davranışları da bize bunu gösteriyor hocam. Hiç şikayet etmeyen, hiç mesela şey duymuyoruz değil mi? Milli takımın içinde oyuncularla yaşanan sorun, teknik direktörle yaşanan sorun kolay değildir çünkü onları bir arada idare, çok az zaman geçiriyorsunuz ve kendi kulüplerinin en önemli oyuncularını bir araya getiriyorsunuz. Bu kadar oyuncuları idare etmek, hele hele şimdi genç jenerasyon, işte Arda'dır, Kenan'dır,
1: evet,
2: bunlar
1: 2000 ve 2005
2: çok, değil mi hocam? Çok önemli oyuncular, bunları da idare etmek kolay değildir. Çok gençler çünkü. Bunların hepsini bence bugüne kadar kusursuz götürdü Montella. Ben orada da bu jenerasyonla çok başarılı olacağına inanıyorum. Umarım öyle olur. Çünkü rakiplerle ilgili çok fazla bilgimiz yok hocam. Yani böyle biz hemen isim üzerinden bakıyoruz hangi ülkeler var. İtalya, İspanya, İngiltere değilse tamam hallederiz ama değil yani. Oyun değişti artık. Hiç bilmediğimiz organizasyonlar bize nasıl hazırlanacaklar, nasıl kadro planlamaları var bilmiyoruz.
1: Zaten
2: ama ama ben tadını çıkarma tarafındayım. Yani çünkü tarihimizde ilk defa hem iki büyük organizasyonu üst üste gidiyoruz. Ya bu çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizim aslında bunu sürekli yapmamız lazım hocam. Yani bu kadar genç nüfusu olan bir ülkede bizim milli takımlar olarak hem Avrupa Şampiyonası hem Dünya Kupası'na gider miyiz, gidemez miyiz, artık dışına çıkmamız lazım. Oralarda kalıcı olan bir ülke futbolu, ki bence şey de önemlidir. Yani milli takımın bir oyunu olması gerektiğini düşünüyorum. Çok kısa bir örnek verip şey yapayım, daha zamanınızı almayayım hocam. Hollanda'da oynuyoruz. U19 milli takımı, işte 19 yaşındayım o zaman hocam. İşte bizde Tuncay Şanlığı var, işte Egemen var, Volkan var, bir de bir kadromuz var hocam. Çok iyi bir jenerasyon. Hollanda'da oynuyoruz. Hollanda U19 takımıyla 2-0 önde.

0: da kulübede o zaman hocam. Onlar bütün mil takımları dizayn ediyorlar ya oyun modelini. Yani oradan oyuncu A takıma gelirken zorlanmasın diye bütün yaş kategorilerini aynı oyunu, aynı sistem üzerinden planlama yapıyorlar. O dönem çok ilgimi çekmişti hocam. Biz 2-0 öndeydik. Ve onlar son ana kadar neyse planlama öyle oynadılar. Mesela şunu yapmadılar. Bizde aynı durum olsa 2-0 geride olsak mesela hocam. Biz sonlara doğru iki tane uzunu göndeririz öne. Doldur boşaltta orada bir problem çıkarmaya çalışırız. İşte onlar kısa vadede işini görebilir. İşte Bursa Spor'da hep örnek veriliyordu. Ertuğrul Sağlam'ın Ömer Erdoğan'ı öne gönderirdi santrafor pozisyonunda. Bursa şampiyon oldu ve Ömer Erdoğan da orada birkaç gol atmıştı. Kritik goller atmıştı ve sanki bu olumlu bir davranış gibi anlatıldı. Aslında evet kısa vadede işini gördü ama sürdürülebilir teknik direktör oyunu, güçlü teknik direktör oyunu, sürdürülebilir takım oyunu bu değildi. İşte biz burayla ilgileniyoruz ama onlar o gün benim çok ilgimi çekmişti. Son ana kadar planlamanın dışına çıkmadılar hocam. Hiç skorla ilgilenmediler. Bence biz de bunu yapabiliriz. Yani en alttan en üste kadar artık mil takımlarda bir oyun modelimiz olması lazım. Genç mil takımlarda 87 kez oynadım hocam resmi maç. Olimpik 87. mil takım, Ümit mil takım. Evet hocam. Bütün maşallah yaş kategorilerini deneyimledim. Takım kaptanlığı yaptım. Ama ben orada gözümü açtığımda rahmetli Gündüz Sekunay, Metin Türel, Özkan Sümer. Böyle insanların organize ettiği mil takım hocalarıyla çalıştım. Ve biz orada değişim hiç hatırlamıyoruz hocam yani. Bunlar tesadüf olmaz. Yani şimdi ben sayısını unuttum. Gelişim direktörü kim? Kim geliyor? Kim gidiyor? Genç mil takım hocası niye geldi? Öteki niye gidiyor? Şimdi bu kadar değişimin olduğu yerde oradan sağlıklı organizasyon çıkmaz. Oralara insanları getirin, iyi süzgeçten geçirin, getirin ve teslim olun. Orası o kadar değişmesi gereken yer değil. Tam tersi en son değişmesi gereken, kim değişirse değişsin, mil takım başkanı, federasyon başkanı değişebilir, hocası değişebilir. Orada bir değişim olmaması lazım. Bence o Hollanda'nın o dönem 19 yaşında yaptığı çok hafızamda kalmıştı. Bence bizim de o tarz davranış içerisinde olmamız gerekiyor.
1: Durukan Bey bir mesaj yollamış. Hocam diyor belki konuyla çok alakası yok ama diyor İbrahim Hoca anlatınca şimdi aklıma geldi. Tolgay Arslan bir yerde oynuyor mu diyor. Yok oynamıyor. Tolgay Arslan futbolu bıraktı.
0: Bırakmıştır.
1: O bilgiyi de dinleyicimize iletelim. Çok teşekkür ediyoruz sevgili İbrahim Yavuz.
0: Seni hocam çok teşekkür ederim.
1: Keyifle dinledik her zamanki
0: sağ
1: gibi.
0: Sağ ol hocam çok teşekkür ederim.
1: Değerli görüşlerin için çok eksik teşekkür ediyoruz hocam. Her zaman olduğu gibi bizim için çok kıymetlisin sevgili İbrahim Yavuz.
0: Sağ ol siz de hocam öyle.
1: O bayram
0: çok
1: günde
0: ederim.
1: De beni yalnız bırakmadın.
0: Bizlere
1: de
0: hocam.
1: Çok güzel dakikalar yaşattın.
0: Sağ ol hocam.
1: İyi bayramlar diliyorum.
0: İyi bayramlar diliyorum
1: üzere,
0: ben de.
1: İbrahim
0: görüşmek üzere. Sağ ol.
1: Evet 92.2'de Radyo Gol'de Türkiye'nin spor radyosunda kısa bir araya gideceğiz ama o aranın hemen öncesinde aklıma geldi. Dün basketbolda playoff maçları vardı. Ben de canlı izledim. Ülker Arena'da Fenerbahçe Erokspor maçı vardı. Normal sezonun lideri Fenerbahçe çeyrek final serisinin ilk maçında Erokspor'la karşı karşıya geldi. Sarı lacivertler ilk periyodu 28-19 önde tamamladı. İkinci periyotta üstün bir oyun sergiledi. Devreyi 45-32 skorla bitirdi. Daha sonra 66-49'a getirdi final periyoduna ve Fenerbahçe her setin önde götürdüğü maçı da 94-72 kazandı. Bir diğer mücadelede ise Anadolu Efes Türk Telekom'u 86-75 mağlup etti. Seride iki takım da 1-0 öne geçti. Bugünkü programı da vermek istiyorum. Hani basketbol severler varsa takip etmek isterlerse saat 18'de Trabzonspor Bahçeşehir ikinci maçı oynayacak. Hatırlarsanız eğer yanılmıyorsam ilk maçta Bahçeşehir Trabzonspor 91-65 yenmişti. Bugün ikinci maçı da saat 20.30'da Galatasaray ile Beşiktaş karşılaşacak. Yarın da saat 18'de Türk Telekom Anadolu Efes ve 20.30'da da Erokspor Fenerbahçe karşılaşmaları var. 0-540-273-10-10 0-212-273-10-10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde son yarım saate giriyoruz. Lütfen bizlerden ayrılmayın.

0: Akla dört büyük gündem devam edecek.
1: Reklam.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam bitti.
2: Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gol herkese mutlu bayramlar diler. İyi bayramlar.
1: Yarış başlıyor.
3: Saat verildi ve koşu başladı değerli yarışseverler. 4 numaralı Asil Azra rakiplerinin 6-7 boy kadar gerisinde başladı. 1 numaralı Martina da 2 boy gibi gecikti. 5 numaralı Canindo iyi çıktı, bir anda liderliği aldı ve 4 boy farkla 1800 metre startlerini ikinciliğe sokulan 7 numaralı Super Divon'un önünde geçti. Super Divon'un hemen yakınında bariyer dibinde 6 numaralı Secret Love koşuyor. Bu üçlünün yaklaşık 10 boy kadar gerisinde 1600 metre startlerini 4. pozisyonda 2 numaralı Mike Catching geçti. 1 boy gerisinde 3 numaralı Tornado Maiden'ın uğraşları var. Dışına Asil Azra geldi. 3 boy geride 8 numaralı My Lady Buck. 6-7 boy geride 1 numaralı Martina. 5 numaralı Canindo önde 1 boy farklı liderliğini koruyor. İkincilikte 7 numaralı Super Divo'nun uğraşları var. Onun yarım boyu 1 boy gerisinde 1200 metre startlerini yine 6 numaralı Secret Love geçti. 10 boy kadar geride yine 2 numaralı Mike Catching, 1 boy kadar gerisinde 3 numaralı Tornado Maiden'ın gayretleri var. Onun 2 boy gerisinde 4 numaralı Asil Azra'nın, 3 boy kadar geride 4 boy kadar geride 8 numaralı My Lady Bug'ın, 6 boy kadar geride 1 numaralı Martina'nın gayretleri var. Bu arada 7 numaralı Super Divo 5 numaralı Canindo'dan liderliği aldı ve son 800 metre 3 boy farkla önde girdi. İkincili 6 numaralı Secret Law sokuldu. Canindo tempoyu yitirmeme derdinde. Gelilerde evet 3 numaralı Tornado Maiden'ın ve 2 numaralı Mike Catching'in gayretleri var. Son 600 metreye girdi kısraklar. 4 boy farkla 7 numaralı Super Divo önde. 6 numaralı Secret Love'ın dışarıdan. Evet 3 numaralı Tornado Maiden'ın içeriden 2 numaralı Mike Catching'in uğraşlarıyla viraj dönüldü. Son 400 metreye 2,5 boy farkla Super Divo önde çıktı. Salih Çelik soluna baktı ama içeriden sağından 2 numaralı Mike Catching'in gayretleri var. 3-4 boy kadar geriden de 8 numaralı Mike Lady Box. Son 200 metreye girildi. 2 boy farkla Super Divo önde. İçeriden Mike Catching saldırıyor. Mike Catching geliyor. Super Divo'yu yakalıyor. Dışarıdan Martina da koptu geliyor. Martina geliyor. Fotoyu 1 numaralı Martina buluyor. 2 numaralı Mike Catching ikinci. 8 numaralı My Lady Box ve 7 numaralı Super Divo. Aynaya yakın girdiler. 3 numaralı Tornado Maiden da 5. oldu. 1 numaralı Martina startta çok oyalandı. Önde kaçan safkanları sonlarda yaptı. Etkili sprintte mağlup etti ve Yiğitcan Gökçe ile fotoladı.

0: Reklam.
1: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
0: Reklam bitti.
2: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam ediyor.
3: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem programının son bölümündeyiz. Fenerbahçe haberlerimiz var. Fenerbahçe dünya yıldızlarıyla kanatlanacak diyor Fanatik gazetesinde. Bakalım haberlerde neler söylemiş. Sarı lacivertler bu yaz transfer piyasasını sarsacak hamlelerin peşinde. Hem Aziz Yıldırım hem de Hakan Safi dünyaca ünlü yıldızlara çubuklu formayı giydirmek istiyor. Liverpool'dan ayrılan Muhammed Salah Dünya Kupası başlamadan ikna etmek için yoğun bir çaba var. Bir diğer hedef ise geride kalan sezonda Fenerbahçeli taraftarların gönlünde adeta bir yara açan Lukman. Yönetim her konuda anlaşma sağlansa da teminat vermek istemeyince yıldız futbolcu Atletico Madrid'e gitmişti hatırlarsanız. Yıldırım ve Safi rüyayı gerçekleştirmeyi hedefliyorlarmış. 0212 273 10 10 ve 0540 273 10 10'a gelen mesajlara bakalım. İstanbul'dan Tolga Sertkaya, Çağatay Bey iyi yayınlar, iyi bayramlar demiş. Çok teşekkür ediyorum. Ben de hayırlı bayramlar diliyorum tüm Radyo Gol dinleyenlerine. Sørloth soruları vardı. Sørloth Everton yolunda gelen haberlerde Norveçli golcü adı en fazla Fenerbahçe ile anılan isimlerden bir tanesi. Hatırlarsanız ve izleyenler varsa da TRT Spor'da Sayın Aziz Yıldırım'a da bu soru sorulmuştu. Sevgili dostumuz Senat Ok tarafından. Kendisi de Sørloth'la görüşüyoruz demişti Sayın Aziz Yıldırım. İspanyol basında da yer almış bu haberlerde. Everton Alexander Sørloth'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor diyor. Lacivert beyazların Atletico Madrid ile 40 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardığı iddia edilmiş. 30 yaşındaki forvetin önümüzdeki günlerde İngiltere'ye gidip sağlık kontrolünden geçtikten sonra Everton'la 3 senelik sözleşmeye imza atacağı öne sürüldü. Sørloth geride kalan sezonda 54 maçta 20 gol atıp bir de asist yapmış. Bu bilgileri de verelim. Galatasaray'da transferde tüm gözler Leao'ya çevrilmiş. Sarı Kırmızılar Milan'ın süperstarını yıllık 10 milyon euro maaş ve 40 milyon euroluk dev bütçeyle ikna etmeye çalışıyor haberi var. Fanatik'te Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında yoğun tempoda çalışan A milli takımda moralleri yükselten bir gelişme yaşanmış. Teknik heyet bayramın ilk günde futbolculara izin vermiş. Ay yıldızlı oyuncular da aileleriyle hasret gidermiş ve kampta da oluşan bir pozitif hava dikkat çekmiş. Gelen mesajlar, selamlar herkese, çok çok teşekkürler. Trabzonspor'la ilgili evet bir dinleyicimiz, ismini şu an okuyamıyorum ama Ahmetcan'la ilgili bilgi sormuş. Hemen Ahmetcan'la ilgili bilgiyi de sizle paylaşmak istiyorum. Kadrodaki yerli kalitesini mutlaka yükseltmek istiyor Trabzonspor ve bu yaz en az 4-5 tane Türk oyuncunun transfer edilmesi bekleniyor Trabzonspor tarafından. Takviye gereken bölgelerden bir de stoper ve Trabzon'da tanıdık bir isim tekrar gündeme geldi. Dinleyicilerimizin de bana yönelttiği sorularda var bu. Ahmetcan Kaplan sezonu biliyorsunuz kiralık olarak tamamlamıştı. Ajax'a bir yıl kontratı kaldı ve Hollanda ekibi 5 milyon euro civarı bir rakam karşılığında satışa sıcak bakıyor. Trabzonspor'un altyapısından yetişmişti Ahmetcan. Ahmetcan'ın istediği yıllık ücretin ise 2 milyon euronun üzerinde olduğu öğrenilmiş. Süper Lig'de iki ekip daha milli stoperle ilgilenirken Bordo Mavililer de sıcak temastaymış. Evet, Nijerya'da gündem Vivo devre arasında 5,5 milyon euro bonservisle geldi. Trabzonspor'da kısa sürede gösterdiği müthiş performansa dikkat çekti ve Nijerya milli takımına da yükselmişti Chibuke Vivo. Ülkesinin Zimbabwe ile oynadığı ve 2-0 kazandığı hazırlık maçında 90 dakika sahada kaldı. Ben de özellikle izledim ve müthiş bir maç çıkardı. Ve ben iddia ediyorum Trabzon'un son yıllarda belki de kadrosunda olan en iyi stoperinin olduğunu düşünüyorum. 22 yaşında stoper, çok etkili oynuyor, maça da damgasını vurdu ve ülke basınında da performansı nedeniyle çok büyük övgüler aldı Çibuke Vivu. İngiliz ve Fransız kulüpleri de yakından ilgileniyor, ona da transfer teklifleri var. Trabzonspor yönetimi ise Olay ve Augusto'yu bu yaz satacağı için Vivu'yu en az bir yıl daha kadroda tutmayı hedefliyor. Bize gelen bilgiler bu yolda ama olası tekliflerde de 30 milyon euro isteneceği söyleniyor Çibuke Vivu için, ama ben Vivu'nun Trabzonspor'dan bu sene ayrılacağını düşünmüyorum. Çünkü defansın bence bel kemiği, hem ileriye çıkışları hem top kesmesi inanılmaz bir isim. Evet, Trabzonspor'la devam edin. Trabzonspor'da Fırtına'nın yeni keşfi Opoku, Batagov, Olay, Pina, Augusto, Vivu dedikten sonra son dönemlerde yaptığı genç transferlerle bu oyunculardan aldığı yüksek verimle de öne çıktı ve Trabzonspor'da 6-7 oyuncuya teklif var. Yapılanma süreci de devam ediyor Fırtına. Net isimlere gidiyor. Potansiyelli futbolcuları da radarında tutuyor. Bordo Mavilerin yeni keşfi de sosyal medyada en çok çıkan isimlerden bir tanesi de Joseph Opoku. Belçika'da forma giyiyor. 2005 doğumlu. Sol kanatta ve yardımcı forvet gibi pozisyonlarda oynuyor. Ganalı oyuncu ile ilgili de Trabzonspor yönetimi temaslara başladı. Şimdi burada tabii en önemli şey artı 4 kontenjanı. Biliyorsunuz 23 yaş altı önümüzdeki sene 4 tane oyuncu oynatmak zorundasınız yabancı kontenjanında. Bu sezon 34 maçta 10 gol 6 asistlik bir performans ortaya koymuş Opoku. Hızı, dribling özelliği de ön plana çıkan oyunculardan bir tanesi. 1.72 boyunda ve teknik direktör Fatih Tekke'nin son raporuna göre de süreci hızlandırabilirlermiş. Opoku 2005 doğumlu olduğu için söylediğim gibi yeni yabancı kuralında artı 4 kontenjanına da uyuyor. Evet, milli takımı da söyledik. Milli takımda morallerin son derece yerinde olduğunu söyledik. Dünya Kupası'ndaki rakibimiz Amerika'nın kadrosu dün açıklandı. Galatasaraylı taraftarlar tabii en çok Leo hakkında transfer olması için şu an bir sürü mesaj atıyorlar. İtalyan gazetelerine bakayım dedim. Ve İtalyan basında çıkan haberlerde şöyle haberler vardı. Özellikle La Gazzetta dello Sport'a baktım. Milan'ın Leo'yu satmak istediğini ancak oyuncunun takımda kalacağını yazdı. Corriere dello Sport ise tam tersini savundu ve Leo'nun ayrılma konusunda kesin kararlı olduğunu, Milan'ın ise şimdilik beklemede olduğunu öne sürdü. Beşiktaş Salih Özcan yoklaması yaptı. Siyah beyazlar uzun süredir gündeminde yer alan Salih Özcan için yeniden devreye girdi ve Beşiktaş yönetimi Dortmund'a veda eden milli futbolcu için nabız yoklayacak Kara Kartal yerli rotasyonunu 28 yaşında orta sahayla güçlendirmeyi de çok istiyormuş gelen haberlerde. Tabii Trossard ve Davutoğlu isimleri de çok ön planda ve en çok istenilen isimlerden bir tanesi. Bu arada Başkan Serdal Adal da Amerika'ya uçacaktı. Kendisi de hastaydı. Bugün bayramlaşma da vardı Beşiktaş'ta. Fenerbahçe'de de bayramlaşma vardı. O bilgileri de verelim. Tabii teknik direktörlük anlamında Felipe Luis Monaco ile anlaştı. Bunun için Önder Özen nereye gitmişti? Portekiz'e gitmişti. Yüz yüze görüşmüştü ama Felipe Luis olmadı. 40 yaşındaki çalıştırıcı için maalesef Beşiktaş taraftarı üzüldü ve Monaco'yla akşam saatlerinde bir anlaşma olduğu bilgisi de bizlere iletildi ve bizler de bunu okuduk. Bir diğer bomba ise hocalık kariyerinde Real Madrid'le 3 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan bir Zinedine Zidane var. O da adaylar arasında. Fransız futbol adamına önümüzdeki günlerde sunum yapılacağı bildirilmişti. 53 yaşındaki teknik adam için de kısa sürede resmi adımların atılacağı öğrenilmiş. Bir diğer aday ise Razvan Lucescu ama ben onun da çok olacağını düşünmüyorum. Tabii burada şartlar çok önemli. Mali anlamdaki faydaya da bakmak lazım. Oradaki kulübün çıkarları da çok çok önemli. Bakalım ne olacak? Beşiktaş'ın teknik direktörü kim olacak? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, milli takım dedik. Türkiye'nin en önemli spor yazarlarını yine bayram gününde 92.2 frekansında ağırladık. Bize ayrılan sürenin de sonuna geldik. Benden sonra sevgili Berk var. Lütfen onu da yalnız bırakmayın. Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de. Bizleri dinleyen herkesin kulaklarına sağlık, gönüllerine sağlık. Pazar günü saat 15 ile 18 arasında Habertürk'te HT Spor'da canlı yayın konu olacağım. Pazar 15-18'de de inşallah yine yalnız kalmamak dileğiyle hepinize ben Çağatay Çıtlak mutlu, huzurlu bir bayram diliyorum. Hoşça kalın efendim.

0: Dört büyük gündem sona erdi.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Biri tahtını korumak için kusursuz plan arıyor, diğer ikisi de o tahtı yıkacak lideri. Bu yaz öyle kararlar alınacak ki önümüzdeki 3-4 yılın şampiyonu belki şimdiden belirlenebilir. Size de bir soru, sizce bir takımı şampiyon yapmak için sıfırdan kadro kurmak mı daha zordur, yoksa o takıma doğru lideri bulmak mı? Galatasaray, Silvaş'tan plan yapıyor. Kadıköy, Beşiktaş, tüm umutlar yeni hocaya bağlanmış durumda. Belki yeni hocaya. Sergen Yalçın kararını bilmiyoruz. Peki kimin kumarı tutar? Çünkü Galatasaray'da yeni sezonun mühendisliği başladı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın hoca hamleleri bu mühendisliği bozma yetecek mi? Buna odaklanacağız. Yani üç büyüklerin kader yazını taktik tahtasında kıracağız. Abone ol tuşuna basanlar buyursunlar efendim. Seçimi siz yapın, tamam. Ama şunlar da not olarak dursun. Okan Buruk 4'te 4 yaptı. Akhisar'la Türkiye Kupası'nı aldı. Sonra gitti Başakşehir'le şampiyon oldu. Sonra geldi Galatasaray'la 4 sene üst üste şampiyon oldu. Acayip bir performans. Fatih Tekke az parayla çok iş. Bence o kadroyla nefis iş. Stoylov, Göztepe aynen devam. İlhan Palut ligin son bölümüne damga vurdu. Kupada final de var. Atilla Gerin, Metin Diyadin. Kim şans veriyordu Allah aşkına? Kayyumlardan geldiler ettiler. O nedenle ben hakları teslim edeyim, seçimi size bırakayım. Antrenörlüğün de sadece formasyon olmadığını gösteren insanlar oldular. O açıdan da ayrıca kıymetli benim için. Bakın geçenlerde Fatih Terim'le karşılaştık. Hocam dedim, sizin Leeds elemesinde aldığınız bir karar var. Şimdi İstanbul'da İngiliz taraftarlar öldü. Ortalık futbolun dışına taşar hale geldi doğal olarak. Üzgünsünüz bir yandan ama oyuna da devam etmeniz lazım. O sırada o gerginliğin ortasında kalkıp tek başınıza Leeds maçı izlemeye Elland Road'a gittiniz. Bu bir dedim antrenörlük modeli olarak alınır mı? Cevabı da izleyin, öyle başlayalım.
2: Leeds maçına gitmeniz o meşhur hikayede. Hmm. O bir antrenörlük tekniği değil mi aynı zamanda? Onun bir nostaljisi.
3: Yani orada benim yapmak istediğim şuydu. Ben 15 gün evvel eşim Fula'yla beraber zaten seyretmiştim Leeds'i. Ama birinci maçtan sonra o hadise yaşadığınca döndüğümde buraya geldiğimde Murat Beyazıt'la geldim. İkimiz tek başımıza geldik. Nedeni de şuydu, ben zaten Leeds'i biliyordum. 2-0'da yenmiştik. Ama biliyorsunuz 80 kişilik bir ceza verdi UEFA bize. Neyse hep bize verdi UEFA cezayı zaten. Ondan evvel Juventus maçında verdi de verdi. Türkiye'de dışarıda Dortmund'da oynadık. Takım dahil 80 kişiydi. Ben de şunu göstermek istedim. Yani ben tek başıma gidiyorum. Burada 80 kişiyiz. Çünkü İngiltere'de oynanacak oyunları ben sahanın içindeki o temaslı oyunu, o birebir ezici oyunu iyi bildiğim için ve taraftar 40-41 bin kişilik, 42 bin kişilik bir taraftar grubunun herkese etkileyeceği malum İngiltere'de o oyunun içinde olmaları, hakem de ilk defa böyle bir maç yönetecekti, Lubos. Dolayısıyla o bir hocalarımla oturup bir stratejiydi bizim için. Yani bakın biz gidiyoruz tek başımıza, 80 kişi gitsek ne yapmayız diye. Ne yapmadık oldu zaten o da, çok şükür.
1: Güzel insanlar, sevgili Taçan, tebrikler kardeşim. Galatasaray şampiyon oldu ama tabii biz hemen aldık kağıdı kalemi, yeni sezonu planlamaya başladık. Niye? Çünkü bunu geçen 4 senede doğru düzgün beceremedi Galatasaray yönetimi. Şimdi onlar da değişiyor. Zannediyorum futbolun akıl tarafı daha görünür de olacak. Biz burada zamanında çok söyledik. Yani doğru zamanda upgrade etmek çok önemli diye. Çünkü zaten bir hazır başarı cebinde, bu kredi demek. Yani sen yarışırken sabırla bazı mevkilerin üstüne gidebilirsin. Yukarı çıkarabilirsin. Şimdi Galatasaray'ın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı böyle bir şansı var. Farkı var. Çünkü 4 senelik bir şampiyonluk kredisi cebinde. Sen kadronu upgrade edebilirsin. Yani daha yukarıyı, Avrupa'yı zorlayabilecek şekilde hamleler yapabilirsin. Ama Türk futbolunda sabır yok. Ya sabır yok da sen bunun iletişimini yaparsan sana var. Çünkü dedim ya, senin 4 yıllık bir kredin var. Sen bunu oluşturabilmek için zamanında çıkamadığın ve dolayısıyla zamanında dolduramadığın oyuncuların bedelini geçen sene içerisinde bol bol ödedin. İstikrarsızlıkla ödedin, performans dalgalanmasıyla ödedin, daha iyi maçlar oynayabilecekken daha kötü neticeler aldığın zamanlarda ödedin. Yani burada bazı şeylerin tutmuş olması senin geçen sene her şeyi doğru yaptığın anlamına gelmez. Uğurcan'ı son anda aldın. büyük parayı aldın, kıyamet koptu. Ha, Uğurcan harikalar yarattı. Şimdi gördünüz mü bak diyerek olmuyor. Bu rasyonel değil. Duygusal tarafıyla okey. Uğurcan'ı aldın, getirdin. Tamam. Bu tabii Galatasaray'ın yarattığı bir kazanma alışkanlığının da vermiş olduğu bir camia özgüveni, rahatlığı da var. Şuradan da örnekleyeyim durumu. Şimdi Galatasaray'ın şampiyon kutlamasına bakıyorsun. Pat gidiyor, akıyor kendiliğinden artık. İşte Galatasaray şampiyonluk röportajları ayarlıyor. Bakıyorsun bütün basın orada. Ya basın deyince aklına kim geliyorsa orada. Ama sorunsuz, kemiksiz çıkabiliyor iş. Niye? İşte bunlar hep şampiyonluğun getirdiği o alışkanlıkların dışa vurumu, davranışa dönüşümü. Dolayısıyla Uğurcan'ı alıyorsun, şampiyon ortama geliyor. Dolayısıyla daha iyi davranabiliyor, daha iyi performans ortaya koyabiliyor. Ama bu demek değil ki sen transfer kararlarını doğru verdin. Hayır. Bunları şimdi dışarıda bırakarak konuşursak biz o zaman futbol konuşmayalım. Yani işin akılcı tarafını, aklı, mantığı, planı dışarıda bırakırsak olmuyor zaten yani. Bak Galatasaray bütün bir sene sağ bek ekleminde küçük küçük, sağ bek olduğu için belki de küçük krizler oldu. İşte Sacha Boey bir maçta hata yaptı, gol yedirdi. Şalay'ı tartışıldı. Singo bölgenin adamı mı değil mi? Yok efendim o size'da değil. Yok kas grubu kısa, işte uzun kısa. İşte bu dengesizliklerle gidene kadar oraya doğru bir hamle yapılamamasının neticesi bu. Sol bek hakeza öyle. Yani Jakobs tamam yağ yakmadı, yolda bırakmadı ama böyle bir şey. Bir şey böyle. Abdülkerim çok fedakarlık yaptı. Çok iyi hizmet etti Galatasaray'a. Ona şimdi ne söylesek ona haksızlık olur. Milli takımdaki performansına gölge düşürmek olur. Ama Davinson'la beraber bence bu sene çok kritik zamanlardı. İşte ağır kaldılar, bireysel hata yaptılar. Dolayısıyla bir upgrade gerekiyor mu? Bir düşünmek lazım. Yani en azından teknik heyetten bu konuda bir rapor almak gerekiyor. Merkeze bakıyorsun, Torreira okey kalmalı. Yani çünkü Torreira maliyetli bir oyuncu. Yani Torreira'nın bölgesinden ben çıkıyorum, tamam. Yerine çok ciddi bir maliyet. Maliyet de bu arada Torreira'nın fedakarlığını karşılamayabilir. Yani verdiğin para da Torreira'nın o ön alandaki baskıyı sağlayan esas oyunculardan biri olması gerçeğini bir anda sana vermeyebilir. Torreira'dan çıkış maddi manevi bir sıkıntı. Çünkü taraftarlar arasında bir bağ var, şehirle arasında bir bağ var. Galatasaray'ın oyun kimliğini açıklayan oyunculardan bir tanesi. Yani Torreira gitti yerine Moreira geldi. Yani pat birebir karşılığı olur mu? Yani ne kadar para harcanırsa harcansın gelinmeyebilir. Çünkü paranız olsa da alamayacağınız türden bir oyuncu. Yani en azından burada yarattığı hikaye itibarıyla. Ama şu bir gerçek ki işte orada her ne kadar Lemina'da, Sara'da farklı özelliklerle orayı doldurmuş olsa da özellikle Avrupa sahnesi için söylüyorum bunu. Bir tane orayı upgrade edecek bir oyuncu lazım. İlkay'dan beklenen performans alınamadı. Burada tabii o teknik heyetin ne söyleyeceği, İlkay'ın durumu, içer takım içindeki konumlanması, takım içinde kabul görmesi gibi durumlar da var. Bütün bunlara karşılık geliyor mu? Yoksa ben hala Mertens'i arıyorum. Yani bunlar artık hemen karar verilmesi lazım. Tamam. Bölgeye bakarsan çünkü bölge kritik, bölge önemli. Bunların geçen senelerdeki gibi takvime bırakılması, daha zaman var denilmesi, şöyle acaba Fenerbahçe ne yapıyor diye suyun o tarafına bakılması gibi hususlar ciddi yanlışlar doğurabilir. Bunu gördük, yaşadık. Tamam. Aynı şeyi şey için de söyleyeceğim. Barış Alper. Sene başını hatırlayın. Değil mi Taçan? Gidiyor mu? Gitmiyor mu? Gitmek istemiyor. Kaldı. Sonra sene başı bir yuhalama. Bakın şampiyonluk kutlamasına hangi şarkıyla çıktı? Karadeniz şarkısı. Şimdi horona odaklandı herkes ama o şarkının sözü neydi? Ben de çünkü çok sevdiğim bir şarkıdır. Ben de dinlerim. Benim için arkam daha neler neler dediler. Gıyabında konuşup yerden yere vurdular. Yok o bitti dediler. Adam olmaz dediler. Dedikleri olmadı maalesef yanıldılar. Tamam. O sözlerde sitemde var. Hikayesini anlatıyor Barış yani. Tamam. Onu da söyleyelim. Dönüşe ters tarafa Yunus. Senin için önemli. Evet, sakatlık vardı, hocayla iletişimi iyi miydi? Yani buralar ne kadar iyi ayarlandı? Ve bunların bir karara bağlanması lazım. Kesinlikle bu arada kalması da lazım bu iki adamın. Çünkü özellikle şu son yabancı sınırıyla beraber Galatasaray'ın Barışlara, Yunus'lara daha çok ihtiyacı hasıl oldu. Çünkü Lang'dan çıkacaksın. Ya da beklenene ne kadar aldın?
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Reklam.
6: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
5: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
7: Reklam bitti. Yarış başlıyor.

0: start verildi ve koşu başladı. 10 numaralı Medal Live 2.5-3 boy kadar gecikti iç kulvarda. 6 numaralı Big Black iyi çıktı, liderliği aldı, 1.5 boy kadar fark yaptı. 12 numaralı Run on River ikinciliğe sokuldu, 3 boy kadar geride. 3 numaralı Baba Doçka bunun 2 boy kadar gerisinde. 11 numaralı Mrs. Nilşah 2 boy kadar geriye. 2 numaralı Army Hero geldi 2 boy kadar geride. 4 numaralı Perul son 800 metreye girdi. Taylar bariyerdim de 1.5 boy farklı. 6 numaralı Big Black önde. 12 numaralı Run on River gayretler var. 2 boy geride, içeride 2 numaralı Army Hero. Hemen dışında 3 numaralı Baba Doçka. 3 boy kadar geride 11 numaralı Mrs. Şah. Daha sonra 4 numaralı Perul. Onun hemen dibine geldi 8 numaralı Eko. Viraj dönüldü. Düzlüğe az farkta. 6 numaralı Big Black önde çıktı ama dışından 12 numaralı Run or River. Bariyerdimden 2 numaralı Army Hero ikilisi yüklendiler. İçerideki 2 numaralı Army Hero rakibinin önüne geçti. 1 boy fark yaptı. En dıştan 9 numaralı Kemal Serfin de sprinti var. Son 150 metre 2 boy farkla 2 numaralı Army Hero lider giriyor. 2 numaralı Army Hero fotoyu buluyor. 12 numaralı Run or River ikinci. 9 numaralı Kemal Serp üçüncü. 4 numaralı Pavrul dördüncü. 11 numaralı Mrs. Nilşah da beşinci oldu. 2 numaralı Army Hero Gökhan Koşaka ile kazandı. 10 numaralı Medal Live ile Eküri'ydi bu tay.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
2: KCP beton pompalarının sunduğu parantez başlıyor.

Şimdi mesela bu da hatırlatıyor olabilir bayramı, o geçmiş bayramları. Nerede o eski bayramlar diyen amcalarımız, dayılarımız olur ya. Bununla da gidersin oralara, onları düşünmeye. Stüdyoda karanlıkta yayın yapan Berk mesela. Şimdi nereden düşünecek onları, değil mi? Bununla gidiyorum oralara işte. Eski bayramların tadına. Ama tutup şimdi bize yazan Mehmet Bey ya da Hüseyin Bey, fark etmez. Aytekin abi, herhanginiz yazıyorsanız 0212 273 10'dan parantez programında bizi yalnız bırakmayacaksanız bu bayram gününde, belki sizler de şununla gidiyorsunuzdur oralara, hak veririm.

oluyor ya mesela. Şimdi bunu olduğu gibi aynı şekilde bayramın ilk gününe, bayramın ilk saatlerine veya fark etmez ya. Hani bugüne de olur, yarına da olur, bayram bitene dek. Bayramın sabahını şöyle de karşılıyor olabilirsiniz. Size de selam olsun.

0: Bugün bayram dedik, böyle girdik. Bugün bayram dedik, hepimize böyle küçük küçük dokunduk. Öyle mi oldu bilmiyorum. Olmadıysa sizler yazın 0212-273-1010 ya da beni şuraya götürdün. Ben buradaydım, oraya gittim seninle beraber dediyseniz de onu da lütfen bizlerle paylaşın. Nereden dinliyorsunuz? Nereden yazıyorsunuz? Nereden bizlere eşlik ediyorsunuz? Onları da paylaşın. Bayramımızı kutlayalım. Bayramımızı güzel yaşayalım. Tatsızlıkları unutalım diyelim. Öyle bir bayrama girmiş olalım. Öyle bir bayramı devam ettiriyor olalım. Böyle açtığımız, böyle devam ettiğimiz ve aynı zamanda böyle tamamladığımız bayram bizim işte, tüm bunlarla, sözleriyle, şarkılarıyla bayram bizim. Bayramımız kutlu olsun diyeyim ve öyle girmiş olayım. Sühagür'le birlikte bayram programında birlikte olacağız. Sühagür, hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk sevgili Berk, iyi yayınlar. Şimdi... Öncelikle milletimizin Ramazan bayramını kutlayalım. Rabbim sevdikleriyle beraber hepimize nice bayramlar göstersin diyelim.
0: Amin. Tabii abi, sen az önce biraz da bu şarkılarla, sözlerle girizgah yapmamda bana biraz hem örnek hem de motive oldun, öyle söyleyeyim. Bugün gün boyu aklımda bu çaldı, kafamda bu çaldı dedin. Hayat bayram olsa dedin. Oradan işte ben ekmek teknesine gittim. Böyle biraz oraları hatırlatan, duygusal, tatlı, o günleri hatırlatan, bayram özelinde bir işte parça değildir ya da işte ses değildir, fon değildir, ince sazdan, balattan gelen o ses. Ama biraz onları hatırlatır, biraz öyle o dönemleri hatırlatır bana. O tatlılığı şey hatırlatır.
1: Benim kızım 3 yaşına gidiyor. Hı hı. O da rahmetli Barış Manço'nun işte Bugün Bayram şarkısını çok seviyor.
0: Evet, az önce onu da verdik.
1: Bayramlarında da evet, annesi hep açıyor, o yüzden onu da açtım. Güne hep bu aralar öyle başlıyoruz ve çok mutlu etti gerçekten.
0: Evet abi, yani sen de bana orada biraz böyle rol model oldun. İşte onu mırıldanıyordu Sühagür. Tam bağlantı yapacağız, tam böyle reklam bitiyor abi, giriyoruz, yarıştan çıkıyoruz. Sühagür hazır mısın bayram yayınına vesaire derken... Bir baktım öyle beni beklerken telefonda, bugün bayram abi, burada da söylemek ister misin? Senin sesinden.
1: yok.
0: Niye abi, az önce o zaman niye bayram, ben niye dinliyorum seni? Dinleyicim sen dinlemeyecekse, çıkıyorum. Dinleyicilerimiz dinlemeyecekse ben niye dinliyorum seni abi?
1: Sen de hatırımız var.
0: Abi bana yani, dinletiyorsun beklerken, reklam geçiyor işte
1: daha,
0: orada sözü.
1: Daha çok saygı duyuyoruz diyelim.
0: Bana saygı, peki abi, o sesini siz abi, estağfurullah bu arada ya. Öyle bir söz söyledin ki diğerlerine daha çok saygı duyuyorum derken bana saygı duymaman da çıkarılabilir buradan, ya da bana saygısızlık yapmamak adına dinleyicilerimize bunu söylemem ben de çıkarılabilir.
1: Tabii ki be, lütfen.
0: Eyvallah, işin esprisi. Sağ ol, var ol, iyi bayramlar abi, mutlu bayramlar dileyelim. Tabii seninle bayramlar. Hala bir tırliçe, hala bir waffle'ı. Bayram waffle'ı, bayram tırliçesi de olmadı o bak yine. Bayrampaşa'da aramızda bir mahalle var Sühagür'le. Anadolu Ajansı'ndan Fenerbahçe muhabiri Sühagür'le birlikteyiz. Ama kaç bayram geçecek hala yiyeceğiz abi, onu da söyleyeyim yani. Peki, girdik yayına.
1: Yani eğer biliyorsun şimdi gündemimiz de hazır seçimle, evet. Fenerbahçe'yken yani her sene seçimin olduğu, Ağustos'un sürekli hakim olduğu bir kulüpte hakikaten bir muhabirin zaman ayırabilmesi herhangi bir şeye çok zor. Yani bırak seni, gerçekten aileye maileye de vakit ayıramıyorsun. Belki benim mesleği biliyorsun. Senin de ne kadar yoğun olduğunu biliyorum.
0: Evet.
1: Biz bir de sürekli takımı takip ediyoruz. Gerçekten bizim için de çok yıpratıcı dönemler. Yoksa şöyle ben de bir resim atmak istiyorum. Yani seninle oturayım bir futbol sohbeti yapayım.
0: Tabii canım.
1: Güzel güzel tatlarımı
0: yapalım.
1: İnşallah olacak.
0: Yapalım abi, yapalım. Ve Fenerbahçe gündemini seninle konuşalım. Fenerbahçe gündemini seninle değerlendirelim. Seçim gündeminde son açıklamalarda, son detaylarda sen yakından takip ediyorsun. Anadolu Ajansı'nda

0: aslında Fenerbahçe'den sorumlusun, orayı takip eden bir meslektaşımızsın ve meslek büyüğümsün Süagür. Fenerbahçe tarafında Hakan Safi için ve Aziz Yıldırım için son dönemde senin gözlemlerin neler? Açıklamaları, yaptıkları, yapacakları, vaatleri, sorgulanan kısımları, sorgulanmayan, ya bu adam bu işi çözer denen kısımları, hepsini bir araya getirdiğinde senin pencerende bu iki isim nerede?
1: Evet sevgili Bey, aslında çok kapsamlı bir soru sordun. Açıkçası ben her iki taraf için de olumlu ve olumsuz birçok konuşulacak maddenin olduğunu düşünüyorum. Sayın Aziz Yıldırım bildiğin gibi 20 sene camiada başkanlık yapmış. Çok tecrübeli, çok önemli bir isim. Hatta bugün normal şartlarda onursal başkan gözüyle bakılacak bir isim Aziz Yıldırım. Ama tabii ki Aziz Yıldırım bagajı çok. Yani özellikle başkanlığı döneminde ve başkanlıktan sonra yaptıklarıyla her ne kadar camiaya büyük hizmetlerde bulunmuş olsa da insanlar daha çok kabul edelim ki, özellikle seçmen için söylüyorum bunu sevgili Mert, yapılamayanları ya da hayal kırıklıklarını da hatırlıyorlar. Doğal olarak Aziz Yıldırım'ın böyle bir dezavantajı var. Avantajı nedir? Çok büyük bir tecrübe, güçlü bir yönetim ki Aziz Yıldırım hakikaten Türk futbol içini herhalde dünyada Türk futbol dediğimizde daha iyi bilecek bir insan yoktur. Tamamen bu işin içinden bir insan. Hakan Safi tarafına gelirsek, Hakan Safi'nin yine avantajı diyeyim. Dediğim gibi bagajı yok. Yani çünkü daha önce geçmişte yaptığı, evet, 1,5 yıllık bir yöneticilik yaptı ama orada kendisi de söylüyor, yani icracı değildim diye. Sonuçta Sayın Ali Koç'un yönetimindeydi ve o yönetimde ona söz hakkı verildiği kadar ya da bir şeyler yapmasına izin verildiği kadarını yapabiliyordu doğal olarak. O sebeple o açıdan bir avantajı var ama onun da dezavantajı işte tecrübesizlik, camiayı yeteri kadar bilmeme, tanımama. Elbette herkese dokunmaya çalışıyor ama bu açıdan bakarsak onda bir tecrübesizliği var. Her iki adayın da açıkçası bir de iletişim tarafından bakmak lazım. Biliyorsun senin benim gibi insanların özellikle çok önemsediği bir konu. Dinleyenlerimizin de bence bakması gereken önemli bir nokta burası. Şahsen ben bu süreci her iki başkan adayının da yeteri kadar iyi götürmediğini düşünüyorum. Yani hem konuşmalar, hem işte ifadeler, hem vaatler. Baktığın zaman şimdi ben sana sorsam iki başkanın birbirinden farklı ne vaadi var diye, bana çok bir şey söyleyemezsin. Yani birkaç tane işte Hakan Safi tarafında pilot takım projesi. Yine eğitime
0: ben Hakan Safi tarafında daha somut adımların gelmesi gerektiğini düşünen taraftayım. Yani şöyle bir eleştiri yapıp daha bunu yapmak için erken bence, çünkü bir 5-10 gün daha en azından var burada göreceğimiz. Ama Hakan Safi tarafında Aziz Yıldırım tarafına kıyasla, ki kıyaslamak durumundayız iki adayı da, iki aday var.
1: Evet, elbette, elbette.
0: Daha somut adımları beklememiz gerektiğini düşünüyorum ama böyle sert bir eleştiri olacak olsaydı, mesela 6 gün sonra, 2-3 gün kala, 3 gün kala, 2 gün kala bu yorumu yapıyor olsaydım, yani Aziz Yıldırım tarafı somut kaldı, Hakan Safi tarafının açıklamaları biraz havada kalıyor gibi bir yorum yapardım. Ama bu biraz erken bu yorum için. Sadece şu andan bu yorumun altyapısını yaparak ilerleyeyim. Daha somut adımları görebileceğimizi düşünüyorum. Görmemiz gerektiğini düşünüyorum en azından.
1: Yani benimki düşünce değil, göreceğimizi biliyorum. Öyle söyleyeyim.
0: Yani çünkü bunu niye söylüyorum? Bunu niye söylüyorum? Onu da ekleyeyim. Aziz Başkan da her ne kadar orada da çok somut adım Hakan Safi'ye nazaran, ona oranla görmesek de, Aziz Başkan'ın geçmişi yetiyor bazı şeyler için. Orada yani net konuşmak
1: gerekiyor. Dediğim gibi orada tecrübe bir avantaj. Yok, doğru söylüyorsun. Tecrübe bir avantaj ama Hakan Safi tarafının bunu bildiğini biliyoruz. Yani Hakan Safi, şimdi şöyle düşünelim Berk. Herkesin anlayacağı dilden anlatalım. Çok net bir şekilde. Şimdi Hakan Safi dediğiniz insan bugün çok büyük bir şirketlerin sahibi. Yani bir iş adamı ve doğal olarak şurada seçime 10 gün kalmış, açıklamalarından anladığımız şu. Yani ben açık söyleyeyim, insan kendini rezil eder mi diyorsunuz? Bu kadar söz veriyorsunuz değil mi? Ya yani o sözleri verdiyseniz muhakkak böyle bir insanın bu sözlerin altını dolduracağını düşünmek çok normal. Doğal olarak kendisi de Aziz Başkan'ın tecrübesini, işte yönetiminin gücünü, geçmişte kulübe kazandırdığını biliyor. Neyle avantaj sağlarım düşüncesini ekibine ve kendisine sormamış olması mümkün değil. Bu sorunun cevabı da aslında senin dediğin gibi. son haftada yaşanacak o hareketlilik, somut adımlar. Yani senin somut adımlardan kastın muhtemelen hoca transferler. Ben bunların açıkçası 5 Haziran'a kadar, daha doğrusu 6 Haziran'a kadar diyelim, 5 Haziran'da da olabilir. 6 Haziran'a kadar çok net şekilde göreceğimizi düşünüyorum Hakan Safi tarafında. Yani burada aslında iletişim kısmında sevgili Berk, dediğim gibi iki adayı da çok yakından takip ediyorum. Neredeyse her programlarına katıldım. Hatta basının katılmadığı programlarına da genelde katıldım, öyle söyleyeyim. İki aday da maalesef diyorum, çünkü Fenerbahçe'de iki başkan adayı var. Konuştukça oy kaybediyorlar ya da tepki görüyorlar. Yani bu kadar fazla somut adımlar olmadan konuşmayı doğru bulmuyorum. Elbette ikisinin de çok değerli meslek büyüklerimiz, iletişimcileri var. Bu yönden onlara çok saygı duymakla beraber doğal olarak iki aday olunca, Berk sen de biliyorsun, ya biri konuşunca diğerinin benim de konuşmam gerekiyor düşüncesi işi bu noktaya kadar taşıyor. Ama kabul edelim ki birçok yayına çıktılar ve bu yayınlarda çok da içi dolu yayınlar diyemeyiz. Hani gazeteciler eskiden biliyorsun gazeteye böyle bir haber geldiğinde ajanstan şundan buna dersin ya, nasıl, dolu mu, içi dolu mu dersin ya, sorarsın. İşte gazeteci bu şekilde bakar. Ben baktığım zaman açıkçası bu yayınlara içlerinde çok dolu olduğunu düşünmüyorum. Yani baktığın zaman ikisi de şampiyon olacağız diyor. İkisi de forvet santrafor transferi yapacağız diyor. Eksiklerini Fenerbahçe'nin biliyoruz diyor. Gönderilecek oyuncularla ilgili çalışmalarımız var diyor. Yani ekstra birbirlerinden farklı olarak söylemleri ya da vaatleri çok da yok diyebilirim. Burada Hakan Safi'nin hakkını yemem. Çünkü şunu söylemem lazım. Hakan Safi'nin en azından bir geçen A Spor yayında bir pilot takım projesi vardı.
2: Evet. Muhakkak takip 5-6 etmişimdir. Takımdan bahsetti. Tek takım da demedi.
1: Evet. Evet, takip etmişimdir.
2: Ama şunu söyleyeceğim. Yani bugün bir yıl gelecek bir başkanın, adayın stat projesi de, pilot takım projesi de, onun yanında farklı şeylerde. Stat projesi Aziz Yıldırım tarafında. Hakan Safi tarafında da pilot takım projesi var. Tüm bunlar bence hiç önemli değil.
1: İkisinde de stat tarafı var.
2: Tamam var ama hiç önemli değil. İkisinden de örnek verebilmek adına söyledim. Sonra işte onu söylüyorsun, bunu niye söylemiyorsunlar çok oluyor bu dönemlerde. İki başkan adayı var neticesinde. Bir tarafta gibi görünmeyelim. Ama yani yanlış anlaşılmasın. Sadece şunu söylemek istiyorum. Öyle iki taraftan da örnek vermemiz gerekiyor gazeteci olduğumuz için bence. Bence varsa iki taraftan da örnek vermek, yoksa diğer tarafın açığını ön plana çıkarmak. Yine burada da bir açık görüyorum diyebilmek bence önemli bu noktada, bu dönemlerde. O yüzden öyle söylüyorum ama iki tarafta da bence gerçekçi olan bu değil. Yani şampiyonluk adına neler yapılabileceği önemli. Ki orada da Aziz Yıldırım'ı bir adım önde görüyorum. Hatta bu aralar ikinci adımı da atıyor bence Aziz Yıldırım öne geçebilme adına. Yani 75'ler, 70'ler, 65'ler konuşulabilir yüzdelik açısından diye düşünüyorum. Aslında bilmiyorum.
1: Belki yani şöyle söyleyeyim. Bir kere dinleyenlerimizi bilgilendirmek açısından söylüyorum. Sosyal medyaya, oraya bakarak seçim değerlendirilmez. Fenerbahçe camiasında böyle bir problem var. Bunu gördüğüm için söylüyorum. En azından bizi dinleyen, bana göre şanslı insanların bunu anlaması, öğrenmesi, algılaması gerekiyor. Neden dersen, birçok seçime katıldık. Biliyorsun troll hesaplar satın alınıyor her iki taraftan da. Ya da işte seçim daha kalabalıksa kimse aday. Her biri tarafından bunlar yapılıyor. Ona göre orada bir savaş dönüyor sosyal medyada. İşte kim daha fazla tweet atarsa, kim daha fazla orayı aktif kullanırsa, doğal olarak bu oranlar sosyal medyaya göre belirlenmeye çalışıyor. Ama Fenerbahçe Kongresi böyle bir şey değil. Yani Fenerbahçe Kongresi'nin bakış açısı sosyal medyaya göre çok farklı. Bir kere bunu söyleyip bu cebimizde dursun. Sen daha demin bana dedin ki abi şimdi ne stat projesi ne pilot takım. Aslında oradan lafın gelişi, ben senden şöyle bir soru bekliyordum ki oraya getirecektim bence. Öyle anladım. Bunlar şu an konuşulacak şeyler değil. Bu vaatler de önemli değil. Sonuçta bir yıl içerisinde ne pilot takım yapılabilir ne stat yapılabilir. Haklısın. Evet. Ama adaylar böyle bakmıyor. Adaylar bunun bir yıllık bir seçim olduğunu biliyorlar ama ikisinde de şu var doğal olarak. Ben bu sene geleceğim. Takımı şampiyon yapacağım. Doğal olarak ben şampiyon olduktan sonra karşıma kim gelirse gelsin 3 yıl daha buradayım. Yani 4 yıl olarak bakıyorlar. 4 yıl olarak baktığı zaman da doğal olarak dediğim gibi ya sonuçta bir seçim yarışı bu ve vaat vermek zorundasınız kongreye. O sebeple de işte stat, pilot takım gibi vaatler veriliyor. Ama dediğim gibi yani burada en önemli şey bana göre bu seçim için, bu seçim özelinde söylüyorum. Futbol A takımının yapılanması, planlanması. Yani iki başkanlığı da bu durumun farkında. Ve dikkat edersen ikisi de birbirinden hamle bekliyor. Ya çünkü burada bir gerçek var. Dinleyenlerimize şu şekilde aktarayım. Siz gidersiniz, Vedat Boyç açıklarsınız. Karşı taraf gider Harry Kane alır. Ya da tam tersi. Seçim doğal olarak ona doğru döner. Çünkü şu anda ben evet yani burada yüzde vermek aslında ya da böyle çok da doğru bulmuyorum. Çünkü hani senin de dediğin gibi insanlar taraf gibi algılarlar. Ama kabul etmek lazım ki Aziz Yıldırım tecrübesiyle, camia dinamiklerini bilmesiyle doğal olarak şu an biraz daha favori görünebilir. Ancak Aziz Yıldırım'ın Hakan Safi gibi ilk defa camiada başkan adayı olmuş, daha önce sadece 1,5 yıl görev yapmış birine karşı bile ya kesin kazanır tırnak içerisinde diyemiyorsak bu da aslında seçimde Aziz Yıldırım'ı sevenlerle Sayın Aziz Yıldırım'a sevmeyenler arasında da bir seçim geçeceği gerçeğini bizim önümüze koyuyor. Fenerbahçe kongresi biraz sosyal medyadan farklı derken aslında kastetmeye çalıştığım şey buydu. Şimdi Sayın Aziz Yıldırım yaptığı tesisleşme hareketiyle işte statla yine topuk yaylası tamam bunların hepsi belki tesisleşmenin içinde ama 20 yıl içerisinde bunların tamamını yaptı. 6 şampiyonluk yanında 3 tane son anda kaybedilen şampiyonluk bunu sürekli söylüyorlar. Bence bir iletişim hatası. Yani son anda şampiyonluk kaybetmek bir başarı değildir. Tam tersine büyük bir başarısızlıktır bana göre. Ama sonuçta şampiyonluklar yaşamış. Fenerbahçe tarihine geçmiş tesisleşme hamleleriyle çok ciddi yol kat etmiş camiaya, Fenerbahçe'ye büyük hizmet etmiş bir isim. O sebeple şu anda bir adım önde olması, böyle düşünülmesi çok normal. Ama senin dediğin gibi son haftaya girildiğinde somut adımlar kongrenin kaderini belirleyecek. Yani kongre aslında şu anda o somut adımları bekliyor sevgili Berk. Ve iki taraf da bunun bilincinde. Yani burada teknik direktörünü ve transferlerini doğru seçen, inandırıcılığıyla, güvendiriciliğiyle ön plana çıkan aday açıkçası bence seçimden öyle geçecek. Yani bizim şu anda Fenerbahçe'yi takip eden gazeteciler olarak beklentimiz sevgili Berk, Aziz Yıldırım dediğiniz insan Sayın Başkan cebinde zaten 5-6 bin oyla başlıyor. Yani siz 5-6 bine sıfır başlıyorsunuz anlatabiliyor muyum? Doğal olarak Aziz Yıldırım'ı bu noktada bir adım daha önde görmek çok doğal. Yani bunun bir algısı şu gibi yok. Ama bu Hakan Safi tarafının da bildiği bir şey. Yani orada da sonuçta Fenerbahçe'de oy kullanacak, kongrede oy kullanacak. Fenerbahçe daha önce de görev yapmış, görev yapmaya hevesli birçok insan var. Onlar da bunun bilinciler. Elbette onlar da Sayın Aziz Yıldırım 5-6 bin oyla başlıyor. Biz şu anda sıfırla başlıyoruz. Düşüncesindeler, onu biliyorlar. Zaten hamlelerini de ona göre yapıyorlar. Bunun karşında Aziz Başkan da dediğim gibi çok tecrübeli bir isim. Hakan Bey ve ekibinin bunu düşüneceğini, buna göre somut hamleler yapacağını biliyor. Onlar da bu somut hamlelerin seçimi kendi aleyhlerine ya da Hakan Safi lehine çevirmemesi için ona göre hamleler planlıyorlar. Bu aslında dediğim gibi birazcık iletişim, birazcık zamanlama savaşı. Yani orada iletişimi doğru yürüten, işte kongreye doğru mesajları güvenilir şekilde veren aday doğal olarak seçim günü bir adım öne çıkacak. Seçim eğer 20 binin altında olursa Aziz Yıldırım'ın avantajı çok çok çok büyük sevgili Berk. Bunu bir kere net olarak söyleyebilirim. 20-25 bin arası kafa kafaya bir seçim bekleriz. 25 bine geçtiği anda seçim Hakan Safi'ye döner. Yani bunlar yine seninle seçimden sonra konuşacağız hatırlatırsın. Muhtemel senaryolar. Yani evet. Dinleyenlerimize bu noktada en azından Fenerbahçe Kongresi'nin bakış açısını bu şekilde anlatmış olalım.
2: Peki ben teknik direktör tercihlerini de sorayım. Çok isim anılıyor. Çok isimler üzerinde duruluyor. Özellikle evet. Hakan Safi tarafı daha bir soru işareti. Ne dersin? Aykut Kocaman Aziz Yıldırım tarafında yavaş yavaş kabul ettirilebildi mi camiaya? Ya da ettirilmek üzere mi?
1: Kesinlikle kabul ettirilmedi.
2: Ama ben ısrar Aykut, ediliyor.
1: Ben Sayın Aykut Kocaman'ın açıkçası bu kadar eleştiri almasını da anlamamakla beraber Fenerbahçe Kongresi'nde çok fazla bir karşılığının olmadığını söyleyebilirim. Sayın Aziz Yıldırım ve ekibi de durumun farkında. Aslında Aykut Kocaman normalde bundan yaklaşık bir ay önce ben Aykut Kocaman'ın transfer çalışmalarına başladığını bile biliyorum. Yani Sayın Aykut Kocaman, Aziz Yıldırım'ın zaten çok yakını ve doğal olarak akla gelen ilk isim. Ancak önümüzde bir seçim olduğu için Sayın Aziz Yıldırım da Aykut Kocaman ismini her ne kadar savunsa da direkt adayım, hoca adayım bu diyemiyor. Tırnak içinde söyleyeyim. Çünkü Sayın Aykut Kocaman'ın oy kaybettireceğine dair camiada bir görüş hakim. Nedenini tam olarak bilmiyorum. Açık söyleyeyim. Hakan Safi tarafında ise birçok adayla, hoca adayıyla görüşme var. Şunu söyleyebilirim sevgili Berk. Eğer Aykut Kocaman'ı dışarıda tutarsak, altını çiziyorum. Aykut Kocaman'ı dışarıda tutarsak iki adayın da hocası hazır değil. İki aday da transferde önemli noktalara yol kat ettiler. Önemli isimlerde. Ama iki adayın da hocası hazır değil. Sadece görüşmeler var. İlerlemiş görüşmeler var.
2: Az Yıldırım tarafı burada da bana biraz daha hazır taraf gibi geliyor. Ne dersin?
1: Yani o Aykut Kocaman düşüncesinden dolayı. Çünkü şimdi
2: ne kadar eleştirilse de Aykut
1: Hoca. Tabii ki. Yani şimdi sonuçta orada bir futbol aklı kurulmuş. Oğuz Çetin önderliğinde. Doğal olarak daha hazır bir yapı var diyebiliyorsunuz ki Sayın Barış Göktürk de biliyorsunuz Sayın Aziz Yıldırım'ın ekibinde. Barış Göktürk de Aziz Yıldırım lehine çekilmeden önce seçim hazırlığı yapan bir başkan adayıydı.
2: Peki diğer taraftaki futbol aklı sana bunlardan bahsederken ne düşündürüyor?
1: Ya şimdi Hakan Safi tarafında şöyle bir bilinmezlik Maldini var. Mesela. Şöyle bir bilinmezlik var sevgili ben Hakan Safi tarafında. Bir sportif direktör düşüncesi olmadığı için orada daha çok işte dünya futbolunda öne çıkmış Maldini bunlardan bir tanesi isimlerle fikir alışverişinde bulunuluyor. Bu isimlerden transferde katkı sağlanmak isteniyor ve bütün yönetimin hocaya bırakılmak isteniyor. Yani iyi bir hoca tercih edilip transferler tamamen Fenerbahçe'nin eksiklerine göre bu bahsettiğimiz dünya futbolunda önüne gelen isimlerle bir görüşmeler neticesinde transferlerin yapılıp İyi bir hocaya teslim edilme düşüncesi var orada. Çünkü orada dediğim gibi bir sportif direktör düşüncesi yok. Her ne kadar Oğuz Çetin'e sportif direktör diye bir görev verilmese de sonuçta orada bizim futbol aklımız ifadesi kullanılıyor. Şu anda Hakan Safi tarafında o noktada böyle bir düşünce yok. Ama dediğim gibi Hakan Safi tarafı da
2: Bu arada Hakan Safi diyoruz. Hakan Safi diyorsun. Doğrusunu ben eğer yanlış biliyorsam öğreneyim senden Suagür.
1: Ya soyadının okunuşu. Hakan Safi normalde. Tamam. Ama şimdi Safi dememizin sebebi o Safi Port'u bu şekilde söylüyoruz Safi Port diye.
2: Evet o yüzden.
1: İkisi doğal olarak evet ya yani birbirine karışıyor aslında bir yanlış da yok. Peki. Ama Hakan Safi normalde.
2: Tamam peki.
1: O yüzden Hakan Safi dediğim zaman da lütfen insanlar yanlış anlamasınlar. Birazcık o Safi Port'tan hani ağzımız alıştığı için
2: evet.
1: Bazen o şekilde kaçabiliyor. Hayır,
2: yanlışım varsa Hakan ben Safi. Düzelteyim kendimi diye sormak istedim.
1: Evet, teşekkür ederim. Hakan Safi normalde.
2: Peki.
1: Yani söylememiz gereken. Sayın Hakan Safi tarafında sevgili ben planlama daha çok transfer üzerine. Yani biz camianın tırnak içinde söylüyorum. Biz camianın eksiklerini biliyoruz. Futbol takımının eksiklerini çok iyi biliyoruz. Sol stoper, santrafor, sağ açık bu takımın elzem noktaları ve daha sonra kaleci ve 8 numara transferlerimizi görüşüyoruz. Biz bu noktalara çok iyi transferler getirerek, çok iyi hamleler yaparak seçimde Sayın Aziz Yıldırım ve ekibinin önüne geçebiliriz düşüncesi var. Yoksa dediğim gibi yani Hakan Safi tarafı da Sayın Aziz Yıldırım'ın tecrübesini, camiadaki ağırlığını gayet iyi biliyor. Dediğim gibi yani 5-6 bin oyla seçime başlayan bir başkan adayından bahsediyoruz Sayın Aziz Yıldırım için. Yani insanların şu anda Sayın Aziz Yıldırım'ı bir noktada önde görmesi kadar doğal bir şey yok. Ama bu seçimi kazanacak demek mi?
2: Değil diyecekti Suhagür. Tam da o noktada telefon bağlantısı koptu. Tekrardan onunla bağlantı yapalım, bağlantıya gidelim. Onunla konuşalım ki... Suhagür'le Anadolu Ajansı'ndan Suhagür'le değerlendirmemiz sürüyor. Değerlendirmeye devam ediyoruz. Onunla hem Aziz Yıldırım hem de Hakan Safi tarafındaki detayları konuştuk. Biraz daha hangi taraf daha hazırdı görünüyor kısmını konuştuk. Suagür bağlantı koptu. Neden bilmiyorum
1: bağlantı
2: ama tekrar
1: koptu, nedenini tekrar ben de bilmiyorum. Evet. Nerede kaldım?
2: Nerede kaldık? Bu durum Az Yıldırım seçimi kaybetmez ya da Az Yıldırım seçimi kazanır göstermez gibi bir şey söyledin son. Yani evet, bağlayıcı tam, olmamalı dedin. Oradaydın.
1: Tam oradan devam edebilirim. Hı-hı. Yani burada Sayın Aziz Yıldırım 6.000'le başlıyor. 5-6.000'le başlıyor. Sayın Hakan Safi tarafı bunu biliyor ama bu 5-6.000'le başlaması Sayın Aziz Yıldırım'ın seçimi kazanacağını bize göstermez. Neden? Bildiğin gibi Sayın Ali Koç'un Fenerbahçe Kongresi'nde bugün hani diyoruz ya Aziz Yıldırım'a 5-6.000 kemik oy var diye sevgili.

0: Çünkü orada Ali Koç'a bir nefret oyu geldi. Tırnak içerisinde söylüyorum. Yani Ali Koç'un nefret oyları Saadettin Saran'a gitti. 7 yıllık başarısızlık oyları yani daha doğrusu. Daha hafifletici bir ifadeyle. Şimdi burada da benzer bir durum var. O yüzden zaten insanlar Aziz Yıldırım kesin kazanır diyemiyorlar. Nedir bu durum? Geçtiğimiz günlerde Sayın Aziz Yıldırım Kapalı Çarşı'da bir kahvaltıya katıldı. Muhtemelen görmüşsündür.
1: Doğru.
0: Ve orada 10 bin imzadan bahsetti hatırlarsan. Şimdi mesela bu 10 bin imzayı muhtemelen dinleyenlerimiz arka planını, içeriğini çok fazla iyi bilmiyorlardır. Sadece konunun ana hatlarıyla biliyorlardır. İşte bu nefret oyları ya da tepki oyları dediğimiz oylar birazcık da bu. Sayın Aziz Yıldırım 10 bin imza döneminde kendi seçmenleri tarafından başkan olarak görülmek isteniyordu. Ali Koç'un karşısına çık, biz sana 10 bin imza topladık tırnak içerisinde, biz bu seçimi kazanacağız, seni başımızda görmek istiyoruz diyen birçok insan vardı. Aziz Yıldırım'ın seçmeni bu insanlar, kemik oyu dediğimiz insanlar. Doğal olarak bu insanlarda kırgınlıklar var. O insanlar dışında kalan Sayın Aziz Yıldırım'ın son 4 senesindeki başarısızlıklarını hatırlayan, işte kötü transferlerle Şampiyonlar Ligi'ne çıkıldığı dönemleri bilen insanlarda da bu korku var. O sebeple Sayın Aziz Yıldırım bunca tecrübesine, kulübe kazandırdığı bunca yatırıma karşın net olarak Aziz Yıldırım kazanır düşüncesi camiada hakim değil. Bu bile aslında Sayın Hakan Safi'ye çok ciddi bir avantaj sağlıyor. Eğer Sayın Hakan Safi bahsettiğin gibi somut adımları Sayın Aziz Yıldırım'ın önünde ya da üzerinde bitirebilirse, tamamlarsa, o zaman seçim kafa kafaya noktasına gidebiliriz. Sayın sevgili Berk.
1: Sayın Berk, orada Sayın Safilerden, Sayın Yıldırımlardan ilerleyince Süvagür öyle bitirdi.
0: Sayın
1: öyle
0: Berk oldu, evet. Evet. O sırada bir de telefonum çalıyordu, ona bakıyordum.
1: Evet, teşekkür ediyorum ben Süvagür aynı zamanda telefonda.
0: Sen de çok saygın bir kardeşimsin.
1: Estağfurullah, sağ ol abi, teşekkür ederim. Ama tabii bizim aramızda abi böyle yayınlarda özellikle böyle o yayın tarzını da hiç sevmem, biliyor musun? Yayıncılığa ilk başladığım dönemi hatırlattı abi bana. Şimdi normalde Süvagür'le mahallede abi nasılsın, ne yapıyorsun, işte herhangi bir yerde, aynı yerde oturduğumuz için ya da onu geçtim. İşte farklı bir organizasyonda abi ne yaptın ya, nasılsın, nerelerdesin diye konuşurken yayında Sayın Gür, Sayın Süha Bey işte gibi konuşan o yayıncılığın belirli bir argümanı vardır ya, öyle olmak zorunda olduğun yerler vardır mesela. Artık onlar kalktı, TRT'de dahi onu kolay kolay rastlayamadığın bir noktadasın. Gazetecinin gazeteciye böyle dediği noktada. Ama bunlar bana çok da samimi gelmeyen yayıncılık terimleri olurdu ki artık böyle rahat yayın yapabilmek bu konularda da. Su abi ne diyorsun o konuya diyebilmek, Berk kardeşim ne diyorsun diyebilmen hakikaten keyifli ve güzel kısmı bu işin. Diğer taraftayım.
0: Şimdiki kuşak biraz da öyle evet. istiyor aslında.
1: Tabii canım.
0: Yani döneme göre değerlendirmek lazım biliyorsun.
1: Doğru. Doğru. Teşekkür ediyorum. Benim yine gevezeliğim tutmadan yavaş yavaş toparlayayım abi.
0: Estağfurullah.
1: Ağzına sağlık diyorum.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Abi iyi bayramlar. Bu arada zamanımız olmadı. Telefon geldi arkadan. Ona bakıyordum dedin. Bu bayramla alakalı abi yine bir gurme programı da yapacaktık seninle. Sözün vardı. Yapamadık. Tamam abi. Başka zaman o zaman.
0: Ne zaman istersen zevkle.
1: Peki tekrar görüşelim. Kendine iyi bak. Sağ ol abi. Süvagür'le konuştuk. Araya gideceğiz. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam edecek.
3: Reklam

0: olduğunda hemen çekerim.
1: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Reklam bitti.
4: Radyo Gol.
5: Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gol. Herkese mutlu bayramlar diler. İyi bayramlar.
3: Reklam.
6: Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
7: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
8: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı Vakıf Katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: dört dörtlük fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi continental-lastikleri.com.tr'de. Continental takacaksın.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Reklam bitti.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
2: Yarış başlıyor.
4: Galibe 4 boy gibi gecikti değerli yarışseverler. Liderliği alan 7 numaralı Mahal oldu ama dışından yüklendi 5 numaralı North Paşa. O da liderliğe el koymak için efor sarf etti ve liderliği kaptı. Üçüncülükte 1 numaralı Power of Hakim'in gayretleri var. 3 boy kadar geride 4 numaralı Kazo, 4'ü Osos. 1000 startı geçirdi. Bunun 2-2,5 boy kadar gerisinde 2 numaralı Raymond Reddington. 3 boy geride 3 numaralı Bullman. 1 boy geride 8 numaralı Principe San Nilo. 2 boy geride dışarıda 10 numaralı Karayin Aslan. Hemen içinde 9 numaralı Lost Treasure. Onun 4 boy gerisinde 6 numaralı Galibey. Son 600 metreye doğru 1,5 boy farkla 5 numaralı North Paşa lider geliyor. 1 numaralı Power of Hakim ikinciliğe girdi. 1 boy geride 7 numaralı Mahal. 2 boy geride 4 numaralı Cazador Dosos. Dışında 2 numaralı Raymond Reddington. Dışına mainlendi. 3 numaralı Bullman. Viraj dönüldü. North Paşa Düzü'ye 1 boy farklı önde çıktı. Solundan 1 numaralı Power of Hakim yüklendi. İçeride Mahal'in. 3 boy geride 4 numaralı Cazador Dosos'un. Dışarıdan Bullman'in gayretleri var. Dışarıdaki 1 numaralı Power of Hakim liderliği aldı. Son 100 metreye doğru 2 boy fark yaptı. 5 numaralı North Paşa'nın gayretleri var ama 1 numaralı Power of Hakim fotoyu buluyor. 5 numaralı North Paşa 2. 7 numaralı Mahal 3. 3 numaralı Bullman 4. 9 numaralı Lost Treasure'da 5. oldu. 1 numaralı Power of Hakim Mehmet Ali Akgöbek'le kazandı.
5: KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam ediyor.

0: KCP beton pompalarının sunduğu parantezde kaldığımız yerden devam ediyoruz ve kaldığımız yerden devam ettiğimiz programımızda KCP ailesine, Rıfat Songür'e, Gürpom İş Makineleri ailesine selamlarımızı iletelim. Onlar adına da bayramınızı kutladığımızı söyleyelim. Sponsorumuz KCP adına da sizlerin bayramını kutlayalım. İyi bayramlar dileyelim, mutlu bayramlar dileyelim. KCP'nin sunduğu parantezde kaldığımız yerden nasıl devam edeceğiz? Erkan Sözeri ile devam edeceğiz. Teknik direktör Erkan Sözeri bizlerle birlikte. Son olarak Elazığ Spor'da gördük ki devam edecek mi etmeyecek mi? Elazığ Spor'da neler yapabilecek? Elazığ Spor Erkan Sözeri ile neler yapıldı, bu yıl nasıl geçti? Tüm bunları biraz konuşalım, biraz irdeleyelim istiyorum. Onun yanında gündem olan bir de konu var tabii. Söz konusu orada olduğunda yükselme maçlarından birinde Erkan Sözeri bizlerle. Erkan Sözeri hoş geldiniz, selamlar.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar, sevgiler. İslam aleminin, öncelikle hemen söyleyeyim.
0: Evet.
1: Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. İnşallah sağlıklı, huzurlu, mutlu bir şekilde devamını getirsin diyorum.
0: İnşallah. Erkan Hocam, Elazığ Spor'da son süreçte İki kısmı konuşuruz, değerlendiririz ama siz Elazığ Spor için bu sezon için nasıl değerlendirme yaparsınız? Neler söylersiniz oradaki bu yılı, bu yılınıza ilişkin?
1: Ya şöyle bir şey, yani Türkiye'deki futbol ikliminin ben başarıyla orantılı olduğunu açıkçası özellikle son zamanlarda yaşadığım durumlardan dolayı ya da puan ortalamamdan dolayı düşünmüyorum. Çünkü yani siz istediğiniz kadar başarılı olun, istediğiniz kadar puan ortalamanız yüksek olsun. Bir şekilde futbol iklimi başka yerlere evriliyor. Bunun muhasebesini kamuoyuna bırakıyorum tabii ki. Ama ben özellikle yaklaşık 20 senedir teknik direktörlük yaptığım ortamda başarısız olduğumuz zamanlar da oldu ama çok azınlıkta, daha çok başarılı olduğumuzu düşünebilirim. Tabii bu konuda özellikle ben disiplin konusunda çok ön plana çıkan bir teknik adamım. Dolayısıyla tabii ki bazen sezon başı olmuyor, bazen sezon ortası olmuyor ama sezonun kalan devamında işte bazı problemler, sorunlar, sorunlu takımlar olduğu zaman tercih edilen oluyorum. Bu konuda disiplinli, karakter, duruş, bunları bir araya getirdiğiniz zaman tercih edilmem çok benim için çok ayrıcalıklı. Çok tabii hoşuma da gidiyor. Kendime de bir rol biçiyorum bu konuda. Bu sözlerime öncelikle böyle başlayayım. Yani Elazığ Spor özelinde de çok aslında çok güzel bir takım oluşturulmuş. Çok deneyimli bir takım. İşte takımlarında şampiyon olmuş, final oynamış. Hakikaten nitelikli oyuncuları kadrosunda barındıran bir takım görüntüsü var ama maalesef bu takımda 3 tane şampiyon hoca, Fırat Gül, Mustafa Sarıgül ve Adem Çağlayan gibi 3 tane şampiyonluk yaşamış, final oynamış değerli hocalar biraz ister istemez dışarıda kaldılar ve bazı teşhis tedavi noktasında yani eksik kaldılar demeyeyim de hani olmadı ya, doku uymadı. Ben onun tabii şeyini bilemem, nedenini bilemem ama sonuçta Elazığ Spor yönetimi beni aradı. Ben de 12 maç kala Elazığ Spor takımına geldim. Tabii hem geldiğimde oyuncularla konuşmalarım, birebir görüşmelerim, hepsiyle birebir görüştüm. Ondan sonra yöneticiler, başkanımızla görüştüm. Ve derleyip toparladım, hepsini cebime attım. Yani gelen görüşlerden, oyun anlayışından tutun da özellikle oyuncularla bu iletişim, diyalog daha çok oldu. Oyun anlayışından tutun da işte takım içindeki hiyerarşi, disiplin nasıl oluyor noktasında tabii eksikler olduğu muhakkaktı ki 3 tane değerli hoca gitmiş. Biz bunları teşhis ve tedavi etmek için geldik. Teşhisi koyduk. Tedaviyi de çok güzel yaptığımızı düşünüyorum. Şimdi 15 tane maç oynadık. Son maç final maçı, penaltılarla kaybettiğimiz final maçı dahil 15 maç. Yani eğer penaltılarla kaybettiğimizi düşünmezseniz 15 maçın 12'sini kazandık. 3 tane beraberlik. Yani puan ortalamamız yaklaşık 1.40 küsürlerde. 2.40 küsürlerde. Dolayısıyla yani ben kendi PR'ımı yapmak için söylemiyorum ama hani siz sordunuz diye söylüyorum. Şimdi tabii bu üç tane hocanın gidip benim gelmem, 12 tane maç olması, tabii tereyağından kıl çeker gibi bunu çözmeniz mümkün değil. Niye? Çünkü üç tane hoca gitmişse, buralarda bir şeyler başarılamamışsa mutlaka sorunlar, problemler vardır ve bu problemleri biz oyuncularımıza iletişim kurarak çoğunu değil hemen hemen tamamını oyuncularımızı dışarıda bırakmadan, özellikle ben bunu hep söyledim, oyuncularımızı dışarıda bırakmadan, kadrosu bırakmadan, yoksa benim için çok kolaydı çünkü yönetim geldiğimizde dedi ki hocam bundan sonra dördüncü hocasın sen, senin dediğinin altına hepsini imzaya atarız, sen ne dersen o olacak diye. Tabii şimdi ben, yani oyuncular benim evlatlarım gibi, kardeşlerim gibi, ben öyle bakıyorum hadiseye. Onlar hata yapacaklar, yapıyorlar da, yaptılar da, ama biz bunları bazen yaptırımla, bazen abi, bazen baba gibi şefkatle bunları tedavi etmeye çalıştık ki çok büyük oranda başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Sorunlar yaşanmadı mı? Tabii ki yaşandı. Yani son ana kadar yaşandı, belki de final maçına kadar yaşandı, ama ben yarın bir gün bu oyuncularımızın, gerçekten ben bunu çok samimi bir şekilde söylüyorum Berkçim, yani bir şey olsun diye söylüyorum, samimi bir şekilde oyuncularımız mutlaka şapkasını önüne koyacaktır, düşünecektir. Ya ben nerede hata yaptım, hoca nerede hata yaptı, işte takım nerede hata yaptı. Bu öz eleştirileri, bunları yaparsak çok daha doğruyu buluruz diye düşünüyorum. Önünde oyuncularımızın da bizim de önümüzde futbolun dünyasında mutlaka yollarımız vardır. Dolayısıyla geldik ve 15 maçın 12'sini kazanıp, yani 8. ya da 9. sıradaydı Elazığspor. Altla, yani düşme hattıyla belki çok az bir aralık vardı. Hani playoff'a kalmak bile kolay bir şey değildi, ama biz önce oyuncularımıza dedik ki hedef playoff. Önce playoff. Ya playoff'a kalacağız. Ondan sonra yarı final ve final. Ondan sonra da bir üstlük. Tabii geldiğimiz noktada çok kırılgan bir küskün, kırılgan bir Elazığspor taraftarı vardı. Neden? Çünkü bu Elazığspor taraftarına özgü bir şey değil. Futbolda başarı olmadığı zaman, başarısız olduğunuz zaman, ki Fenerbahçe'yi örnek gösterebiliriz. Karagümrük yenildi. Maçtan sonraki maçı tam hatırlamıyorum ama Şükrü Saraçoğlu'ndaki bir maçta çok boş tribünlere oynadı ki Fenerbahçe şampiyonluğu hala matematiksel olarak kovalayan bir takımdı. Dolayısıyla Türkiye'mizdeki futbol iklimi başarı endeksi. Yani başarılı olursanız, ya da şöyle söyleyeyim daha doğrusu Berk'cim, yani mücadele ederseniz, o formanın hakkını verirseniz, o formayı, armayı güzel bir şekilde temsil etmeye çalışırsanız, sahada mücadele ederseniz, mutlaka insanlar o değeri de veriyorlar. Mesela bir örnek göstereceğim. Takımımızda bir oyuncumuz vardı. Geldiğimde biraz taraftarla, tribünle belki çok uyuşmadı, ama daha sonra bu oyuncumuz performansını yükselterek taraftarın sevgilisi oldu diyebilirim. Yani isim vermeyeyim. Yani birçok oyuncumuz böyle oldu aslında. Yani ne yaptık? Bireysel olarak performansları yükselttik önce. Fiziksel olarak çok dokunamadık tabii. Yani 12 tane maç, sezon artık son periyoduna gelmiş. Ama mental olarak ve oyun anlayışı olarak bazı dokunuşlar yaptık. Dolayısıyla bazı oyuncularımız hakikaten, işte bunu yönetimden de geri bildirim olarak çok aldığımı gördüm. Yani bazı oyuncularımız yeni transfer gibi oldu ve yönetimden de bu doğru geri bildirimleri aldı. Nihayetinde güzel bir performans sergiledik ve hani daha çok adaletli davranmaya çalıştık ki öyle, ben hep öyle davranırım. Bazen tercihlerimiz olur tabii ki, ama bu konuda da oyuncularımızın ve

0: yöneticilerimizin, başkanımızdan da çok güzel geri bildirimler aldık. Dolayısıyla bunları toparlayacak olursak, hakikaten önce dedik, ne dedik? Playoff. Playoff'a kaldık. Yarı final dedik.
1: Teknik direktör Erkan Sözeri ile konuşuyoruz. Elazığ Spor özelinde bu sezonu değerlendiriyor.
0: Evet. Yarı finale kaldık. Yarı finalde geçtik. Final dedik. Finale de kaldık. Bir üstlük dedik. Birincilik dedik. Çünkü hakikaten Elazığ şehre ben ilk defa çalıştım. Ve stadyumuyla, taraftarıyla, coşkusuyla, atmosferiyle harika bir hem şehir hem bir taraftar grubu var. Hem bir yönetim grubu var. Gerçekten kıymetli bir yönetim grubu var. Kıymetli bir taraftar grubu var ki ben hani şunu söylemek isterim. Ben onlardan çok razı oldum. Onlar da bizden inşallah razı olurlar. Çünkü çok güzel, belki çok sıkıntılı günler geçirdim. Çok meşakkatli günler geçirdim ama nihayetinde güzel bir heyecan yaşadık. Güzel bir atmosfer yaşadık. 18-20 saat yaklaşık Bursa'ya gelen taraftarlarımız o atmosferi yarattılar, o güzelliği yaşattılar. Biz de onlara bir kupayla karşılık vermek istiyorduk ama nihayetinde işte hani yaşadığımız bir penaltı, biliyorsunuz kaleci Furkan'ın kurtardığı penaltı, yani tabiri caizse top canlandı, tekrar kaleye girdi. Mesela o top dışarı çıksa, işte Furkan'ın kurtardığı top, bugün birinci ligdeki bir Elazığ Spor olarak konuşuyordum. Ama şunu net söyleyeyim, çok güzel performanslar sergiledik hem bireysel hem takımsal. Hı hı. Oyuncularımıza eksik hata yaptım, yaptı. Onları da çok irdelemeye gerek yok. Niye? Geçen geçti artık. Ama Elazığ Spor özelinde şunu söyleyebilirim. Gerçekten hakikaten bir potansiyel var. Şimdi ben Alagöz Edir Spor'da şampiyonluk yaşadım. Dedim ki 3-4 sene içerisinde Süper Lig'de görürseniz şaşırmayın. Ki 200 senedir hep Süper Lig için savaşıyor, iyi kadrolar kuruyor. Mutlaka o da gelecektir. Stadyumunu da yaptı Sayın Başkan. Şimdi aynı şey Elazığ Spor için söylüyorum. Yani potansiyeli olan bir şehirden bahsediyorum. Onu söylemek istiyorum. Şimdi Elazığ Spor bugün belki geçen sene Van maçında yarı finalde elendi. Bu sene finalde penaltılarla elendi. Ama seneye ya da bir sonraki seneye biraz tabii sabırlı olmak lazım, futbol bu. Yani 3-4 sene içerisinde Elazığ Spor'u Süper Lig'de görürsek ben asla şaşırmayacağım. Hem mutlu olacağım hem de öngörülerim doğru olmuş olacak. O yüzden böyle potansiyel olan bir şehirden, bir takımdan, bir yönetimden bahsediyoruz. Sayın Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları hakikaten çok büyük destekler veriyor. Kardeşleri öyle, yönetim öyle, Ahmet Fethi Yılmaz Başkan öyle. Yani bakıldığı zaman çok şey yapan, çok isteyen bir şehir var. Bu istemek mutlaka karşılığını bulacaktır. Bu istek karşılığını bulacaktır. Mesela biz playoff'a kaldık. O soyunma odası belki görüntüleri görmüşsünüzdür. Ondan sonra yarı finale geçtik. O soyunma odasının görüntüleri bambaşka bir görüntüler. Yani sanki Şampiyonlar Ligi finalde kaldık. Sanki derken hani küçümsemek için söylemiyorum. O kadar istekli bir yönetim, istekli bir taraftar grubu vardı, oyuncu grubu vardı. Finale kaldık, yine aynı soyunma odası. Ondan sonra çok güzel ortamlar yaşadık aslında ama maalesef işte futbolun da cilvesi mi diyelim, tali mi diyelim, bize futbol ya da futbol topu o penaltıda izin vermedi açıkçası. Onun için toparlayacak olursak çok güzel bir 15 maçlık serüven geçti. Ondan sonra da nihayetinde Muğla Spor çıktı. Muğla Spor'da aslında bakıldığı zaman maçın geneline ilk yarıda çok pozisyonlarımız vardı. 3-4 tane net pozisyonumuz vardı. Öne geçen takım mutlaka avantajlı olacaktı. Öne geçsek çok büyük ihtimalle başka bir yere evrilecekti oyun. O yüzden de Muğla Spor'u da kutlamak lazım. Onlar da iyi mücadele ettiler. Geldiler, uzatmalara götürdüler. Belki hedefleri penaltıya kadar götürmekti. Penaltıda ne olacaksa olsun demekti. Muğla Spor takımına da baktığın zaman belki biraz daha bizden mütevazi bir bütçeyle, biraz daha genç, yani bizim yaş ortalamamıza bakarak genç bir takımla üstü geçirdiler. Molaspor'da tebrik etmek lazım. Ama Elazığspor olarak çok üzüldük. Yani özellikle yani ben 18 saat, 20 saat o deplasmana gelen çoluk, çocuk, yaşlı, genç demeden bize o atmosferi yaratan, yani hakikaten ikinci yarı özellikle bir ara Bursaspor taraftarı da beraberce şey yaptılar, tezahürat yaptılar. O atmosferi yarattılar, ben... müthiş bir atmosferdi. Hı-hı. Ama nihayetinde olmadı. Ama ben yine altını çizerek söylüyorum. 3-4 sene içerisinde belki inşallah ömrümüz vefa eder, seninle tekrar yayın yaparız ve
1: İnşallah.
0: Ben sana söylemiştim derim. Çünkü bu öngörülerim her zaman tutuyor. Vedat Muriç örneğinde mesela aklıma geldi şimdi. Çok iyi oyuncu olacak demiştim. Bakın bugün Mallorca'nın en iyi oyunculardan birisi. Ne bileyim şimdi büyük takımların listesinde. Yani futbolun içindeyiz. Futbolun mutfağındayız biz. Daha öngörülerimiz daha dikkatli, daha objektif yapabiliyoruz. O yüzden Elazığspor özelinde çok güzel bir atmosfer geçti ama maalesef o kupayı 18 saat yol gelen, işte kalbi bizimle atan, yurt dışında, yurt içinde insanlara o kupayı hediye etmek isterdik ama maalesef olmadı. İnşallah gelecek sezon Elazığspor direkt çıkar playoff'a kalmadan. Tabii ki gelecek sene çok ciddi yatırım yapan takımlar da olacak. Tekrar kolay bir lig olmayacak. Ama Elazığspor üzerinde her zaman söylediğim bir şey var. Mutlaka bu potansiyel olan bir şehrin, potansiyel olan bir takımın yukarılarda olması gerekir. Olması da lazım ve olacaktır da diye de düşünüyorum açıkçası.
1: Peki, şuraya geleceğim, şunu soracağım. Erkan Sözer'i Sakıp Aytaç ile ilgili bir gündem oldu ve kulüpten de gelen bir açıklama vardı bunun sonrasında. Bu gündemi saf haliyle sizden, en temiz en saf haliyle sizden dinleyelim ya da sizin bakış açınızla diyeyim Erkan Sözer'i. Zira yanlış anlaşılmalara mı yol açıyor ya da bilmiyorum, farklı da yorumlanabiliyor. Kulüpten gelen açıklama, sizden gelen açıklama, bunun yanında daha doğrusu sizin kulüp tarafına aktardığınız bilgi, kulüp bunu açıkladı. Farklı bir noktadan baktığınız, Sakıp'ın farklı bir noktadan baktığı noktalar, kısımlar mutlaka vardır ama sizden dinleyeyim isterim. Sakıp'a ilişkin, Sakıp Aytaç'a ilişkin oyuncu oynamak istemiyor şeklinde bir beyanınızın olduğu kulüp tarafından aktarıldı. Sizden dinleyelim, siz ne diyorsunuz? Son süreçte bir kriz yaşandı Elazığ'da, sizle.
0: Ya şöyle söyleyeyim, ben şimdi az önce cümlelerimi...
1: Çok girmek istemiyorum dediniz ama ben yine de girdim, evet.
0: Evet, yani şöyle, yani ben şimdi bu konuyu kapattım ben aslında. Hı hı. Sadece kıyısından köşesinden şunu anlatayım.
1: Peki.
0: Ya daha önceki 3 tane hoca eritmiş bir takımdan bahsettik. Şampiyon olmuş hoca, hocalardan, eritmiş hocalardan bahsettik. O yüzden de tabii biz geldiğimiz zaman ister istemez bazı sorunlarla karşılaştık. Yani bu sadece Sakıp'la alakalı değil ki. Yani diğer oyuncularımız da zaman zaman eksikler, hatalar yaptılar ama biz, ben mesela 10 sene önceki Erkan Sözer olsam daha farklı davranırdım. Ama şimdi daha sabırlı, daha babacan, daha abican. Yani oyuncularım hata yapabilir noktasında sabırlı oluyorum ki bunu da Elazığ Spor'da yaptık, başardık. Yani Sakıp kardeşimiz de kendisi bir canı sıkılmıştır, morali bozulmuştur. Gelmiştir bana böyle bir şey söylemiştir. Yani o anlık refleks olarak böyle bir şey söylemiştir. Ben bunu artık daha fazla gündeme getirmek istemiyorum. Yani çünkü Sakıp da yarın kafasını inşallah koyduğunda, düşündüğünde ya da sadece Sakıp üzerinde değil.
1: Yani tam olarak ne yaşadınız onu merak ediyoruz esasında. Efendim? Ama tam olarak ne yaşandı sizin ağzınızdan, ya sizin gözünüzden?
0: Tam olarak ben yaşananları zaten anlattım. O bitti. Ben yani bir daha gündeme getirip de bu olayların alevlenmesini istemiyorum belki. Yani sadece şunu söyleyeyim. Benim oyuncularım gerçekten mesela Sakıp...
1: O zaman bilmeyenler için ben özetleyeyim. Yani oynamak istemiyor. Hayır öyle değil gibi bir durum var yani. Sakıp Aytaç tarafında ve Erkan Sözer'i tarafında.
0: Şöyle söyleyeyim bak. Evet. Ben yine Berk'im şunu söyleyeyim. Yani ben dinleyenler lütfen yanlış anlamasın. Evet. Sakıp tabii ki canı sıkılmıştır, morali bozulmuştur. Böyle bir refleks göstermiştir ama sonra oynadı. Yöneticilerimiz görüştü, başkanımız görüştü. Sonra da sadece oynadı. Yani bir sorun yok ki, bir problem yok. Şöyle söyleyeyim. mutlaka canı sıkılmıştır. Ve bu konuda morali bozulmuş bir oyuncumuzun, ben de şimdi yani öyle söyleyen bir oyuncuya baktığınız zaman ben de tamam kardeşim oynamayabilirsin diyebilirim. Ama ben hiçbir oyuncumu dışarıda bırakmak istemedim. Sakıp da dahil. Sakıp da bugün, yarın bugün hatasını anlayacaktır. Bakın Sakıp üzerinde şunu da söyleyeyim. Duyduğumu söyleyeyim. Ya bir gün önce maçtan bir gün önce final maçında bütün takımı odasında toplayıp motive etmeye çalışan bir, şimdi bir gün önce ya da 2-3 gün önce ya oynamak istemiyorum işte canım sıkkın diyen Sakıp'tan sonra maç gecesi bir gün önce odasına toplayan, yarın arkadaşlar hep beraber mücadele edelim diyen bir Sakıp var. Demek ki yani oyuncular gel git yaşayabilir bu konuda. Ben bu konuda çok deneyimliyim. Ben çok antrenmanlıyım. O yüzden Sakıp da diğer oyuncular da benim evladım gibi. Bakın ben çok çarpıcı bir örnek göstereceğim şimdi aklıma gelmişken. İsmi vermeyeceğim ama ben yıllar önce Ordu Spor'da, yani 12-13 sene önce, tam hatırlamıyorum senesini, Ordu Spor'da birincilikte ilk deneyimimdi ve mütevazi bir takımla çok iyi işler yaptık. Hep lider gittik. Bir oyuncum beni alkışladı oyundan çıkarırken. O oyuncu beni alkışladı, tribünler full. Ben de hiçbir şey yapmadım. Ondan sonra da şey oldu. Soyunma odasında da bir şey olmadı. Daha sonra ben şeyden salı günü toplantıda dedim ki kardeşim, yani ismini söylemeyeyim. Kardeşim dedim. Yani sen dedim eğer bu konuda hem basına hem arkadaşlarına bize bir kusura bakma dersen ben olayı kapatacağım dedim. Yani ben çok başka bir reaksiyon aldım. Ya beni oyundan çıkaramazsın tarzında işte filan. Böyle bir reaksiyon aldım. Ben de dedim ki yani seni oyundan çıkarmayı değil dedim. Herkesi çıkarabilirim oyundan. Ve iki haftalık bir kadro dışı kaldı. Sonra hatasını anladı. Özür diledi arkadaşımız. Ve ben de affettim. Niye biz büyüyüz? Allah affediyor ya, biz kimiz? Şimdi oradan hareketle şunu söylemeye çalışıyorum. O arkadaşımız, o kadro dışı bıraktığımız arkadaşımız geçenlerde mesela iki hafta önce filan bir şey oldu, bir etkinliği oldu. Ya beni davet etti özellikle. Bak 10 defa aradı beni, ben kadro dışı bırakmıştım onu. 10 defa aradı. Hocam sen gelmezsen hakkımı helal etmem tarzında. Ha, bu ne demektir? Demek ki düşündü, taşındı, yaptığı işin doğru olmadığını düşündü ve nihayetinde doğru kararı verdi. Biz büyüyüz. Affedeceğiz tabii ki. Biz onların doğruyu bulması, öz eleştiri yapmasını bekleyeceğiz. Sakıp olayı da böyle. Yarın bir gün Sakıp da bence düşünecek, taşınacak. Ya ben işte keşke yapmasaydım bunları diyecektir. Bak, bak bu kaçınılmaz. Ha bunu demezse Sakıp'ın bileceği iştir. Ama bence bir takım futbolcusu, bir kaptan pozisyonundaki bir oyuncunun bunu de derse daha büyür yani, ben böyle söylüyorum. O yüzden hani bu olayı ben çok artık konuyu kapattım zaten. Bir daha yorum, yani hiçbir yayına yorum da yapmadım. O olayla alakalı konuşmadım da size de yani biraz böyle hani nasıl söyleyeyim tedavi eder nitelikte bir cümleler kuruyorum ki böyle olması lazım. Ben futbol dünyasında bakın Okan Buruk Sanchez yaptı, ne bileyim İşte Ziyech yaptı, Hakim Ziyech yaptı, ne bileyim işte diğer oyuncular yaptı. Yani şimdi ismi aklıma gelmiyor. Bazen Abdülge, ya herkes yapabilir. Bak oyuncular bu konuda oyuna çıkmak istemezler, oynamak isterler devamlı. Yani bunlar hepsi var. Ama biz de bir takım idare ediyoruz Berk'cim. Yani biz bir takım idare ederken şimdi hangi oyuncuya nasıl davranırızı zaten belirliyoruz. Mesela ben Sakıp'a daha farklı davranırım. Çağırırım onunla, konuşurum. Ondan sonra genç oyuncuya belki antrenmanın içinde söylerim. Yani bunları biz böyle tedavi ederiz. Böyle de evet. Olması lazım.
1: Bir teknik direktör dokunuşundan bahsediyorsunuz bu tarz durumlara.
0: Efendim?
1: Bu tarz durumlara teknik direktörün dokunuşu nasıl olur kısmından esasında biraz yani, alıyorsunuz.
0: Bizi niye getirdiler şey Berk'cim? Yani evet. Elazığ Spor'a bizi niye getirdiler 3 tane kıymetli hocadan sonra? Biz bu işleri tedavi edelim. Ya Ben de iki dudağımın arasındaydım. 5

0: 5-6 tane oyuncu, tamam kardeşim bunları istemiyorum dese, belki bu 15 maçın bu karşılığını alamayacaktık. 15 maç mağlubiyetsiz bir takım karşılığını alamayacaktık. Dolayısıyla hani biz büyüğüz. Biz bunları tedavi etmemiz gerekir. Oyuncularımız genç. Oyuncularımız hata yapıyor. Oyuncularımız bazen anlık refleks gösterebiliyor. Biz bunlara hep hazırlıklıyız. Sakıp'ın olayı da böyle oldu. Ben Sakıp'ın da şunu da söyleyeyim. Final maçında da çok iyi oynadı aslında. Gerçekten çok iyi oynadı. Daha önceki maçlarda çok iyi oynadı. Hatta şunu bile söylemiştim var Sakıp'a. Sakıp bu takım çıkarsa, birinci lige çıkarsa inşallah, kalacak oyunculardan en başta gelenlerden biri de sensin diyen de benim yani. Ya şimdi ben böyle söylerken inkar mı ediyorum yani Sakıp'ın oyunculuğunu falan, ama eksik yapmıştır, hata yapmıştır. İnşallah o da bir gün hatasını anlar ya da hata diyorsa kendisi, ben biraz eksik olduğunu düşünüyorum. Hata da demiyorum.
1: Peki.
0: Onun için bu konuyu ben kapattım. Bir daha da gündeme getirmemek üzere kapattım. Ama herkes öz eleştirisini yapıp, ya ben
1: peki,
0: çok aykırı şeyler de çıktı belki. Hemen kapatıyorum, biliyorum zaman da yok
1: belki. Yok yok.
0: Evet. Buyurun. Hemen kapatıyorum konuyu. Buyurun. Şey dedim ben. Yani saçma sapan haberler de çıktı. Ben kaldırttım. Yanlış anlama. Dedim böyle haberler mi olur? Herkesin sevdiği var, ailesi var. Olmaz böyle haberler. Ya işte hemen o saçma sapan ağır haberleri, ağır ithamları ben özellikle vesile oldum. Niye? Sakıp da bizim kardeşimiz, yarın bir gün inşallah hatasını anlayacaktır diye düşünüyorum.
1: Peki. Diğer tarafta sizin geleceğiniz nasıl olacak Elazığ Spor tarafında? Onun da yanında ben biraz da Süper Lig gündemini size çok konuşurduk. Oraya döneceğim ama güncel olaylar özelinde döneceğim. Evet. Sizi son olarak o soruyla sizin gündeminizi, Elazığ Spor gündemini tamamlayayım.
0: Şöyle söyleyeyim Berkçi. Ya ben geçen bayramdan önce Elazığ'a gittim. Elazığ Spor yönetimiyle görüştüm. Birebir görüştüm. Ondan sonra eşyalarımı topladım. Öğlen uçağıyla gittim. Gece uçağıyla geri döndüm. Hani görüşmelerimizde birbirimizden helallik aldım. Hepimiz birbirimizden razı olduğunu gösterdik. Sadece yöneticilerimiz bir belirsizlik olduğunu, işte kongre süreci olduğunu, şu anda bir şey belli olmadığını söylediler. Ben de ayrıldım, geldim. Yani süreç böyle işledi. Hani tabii 15 maç mağlup olmayan bir teknik adam ister istemez şunu Ahmet Fethi Başkan, işte Mustafa Başkan, yani As Başkan, Mustafa Başkan, Eren Kurnaz, futbol şubemiz, Eyüp futbol şubemiz, hepsi Allah var. Yani minnettarlıklarını söylediler, ifade ettiler. Ben de teşekkür ederim, ettim. Bir de şunu da söyledim Berk'cim, hani altını çizerek söylüyorum bunu. Ben Elazığ Spor'a tabii ki çok şeyler vermişimdir. O şehre, o takıma, o yönetime, herkese dokunuşlar, oyunculara dokunuşlar yapmışımdır ama Elazığ Spor da bana çok şey kattı. Aldığım sonuçlardan dolayı puan ortalamam yükseldi. İşte bu sorunlu takımlara özellikle tedavi noktasında ne kadar başarılı olduğumu gösterdi. Yani Elazığ Spor'a benim katkım oldu ama Elazığ Spor'un da bana çok katkısı oldu, onu söyleyebilirim. Geleceğe dair durumlar şu anda belirsiz.
1: Peki. Süper Lig gündemini nasıl değerlendiriyorsunuz? Az önce Vedat Muriç'ten bahsettiniz. Aziz Yıldırım tarafının Vedat Muriç'le ilgilendiği ve işi bitirme noktasında olduğu konuşuluyor. Bunun yanında Fenerbahçe'de gündem biraz da orada santrfora kim gelecek, stoper takviyesine kim gelecekten öte başkanlık gündemi iken, diğer tarafa baktığımda Torreira'lı, aynı zamanda Icardi'li bir gelecek belirleyen Galatasaray'ın ya da belirleyecek olan Galatasaray'ın bu isimlerde, bu oyuncularda nasıl bir adım atacağı tarafı. Beşiktaş'a baktığımda orada bir Önder Özden'i görüyoruz futbol aklı olarak. Onun yanında Filipe Luis elden kaçtı haberleri var. Doğruysa iddialar durum böyle. Ve Monaco ile anlaştı. Marsilya mı Monaco mu? Orada gerçi karıştırıyor da olabilirim. Çok da önemli olmasa da Fransa'ya gittiğini söyleyebiliriz Filipe Luis'in. Beşiktaş tarafında bunları konuşurken Monaco'nun başına geçtiğini de hatırlatalım tekrardan. Bir diğer tarafta Trabzonspor yeni sezon yapılanması içerisine giriyor. Olay tarafında 35 milyon euroluk bir beklenti var Trabzonspor tarafında. Onaçın'ın ön plana çıktığı, Muçi ile sözleşme uzatıldığı bir süreçte Fatih Tekke. Dört büyük gündemi nasıl yorumlarsınız? Son 15 dakikalık bölümde size sözü bırakayım.
0: Bence önce şuradan başlayalım. Trabzonspor'dan başlayayım ben.
1: Kısa kısa gidersek aynı zamanda Erkan Sözer'i tüm hepsini konuşabilmek adına kısa kısa konuşursak tabii hepsiyle alakalı.
0: Tabii ki. Trabzonspor'dan başlayayım. Fatih Tekke müthiş işler yaptı, başardı bence. Hem takıma dokunuşları, oyun anlayışı, takıma aideti. Tabii taraftarın da yönetiminde çok büyük destekleri vardı Fatih Hoca'nın. Yani bakın, burada en çarpıcı cümle şu olabilir. Yani bir teknik adam orada çalışırken mutlaka arkasında bir güç hissetmek ister. Hem taraftar, hem basın, hem de yönetim bazında. Bu rüzgarı tamamıyla zaman zaman Fatih Tekke de çok eleştirildi. Tamam, evet, ama o rüzgarı her zaman alan bir Fatih Tekke vardı. O özgüveni vardı. Çünkü Trabzonspor'da çok güzel işler başarmış, yurt dışında çok iyi performanslar sergilemiş bir Fatih Tekke. Şimdi hem daha genç tarzında, antrenör tarzında ileriye dönük çok ciddi hem hedefleri var hem de çalışmaları var ki Orhan Çıkrıkçı gibi yanında gerçekten yani çok inanılmaz düzgün bir insan var ki Fatih Tekke hiç yanından ayırmıyor. İstanbulspor'da dahil her yerde beraber çalıştılar. Orhan Çıkrıkçı da benim Trabzonspor'dan arkadaşımdır aynı zamanda, beraber oynadık. İnanılmaz bir karakterdir. 65 doğumlu yanılmıyorsam. Ve her zaman için Fatih Tekke çok büyük destekler olmuştur. Mesela böyle teknik adamlar yanında bu tarz düzgün antrenörler, işte İrfan Saraloğlu'yu söyleyebiliriz Okan Burun yanında. Bu tarz antrenörler mutlaka katkı yapıyorlar. Ve Trabzonspor'un hem yönetimsel, hem ekonomik olarak, hem de başarı olarak bence çok güzel işler yaptı. Yani bakıldığı zaman Trabzonspor bu senenin şampiyonu değil belki, ikincisi de değil belki, ama gerçekten gönüllerin şampiyonu diyebiliriz. Çünkü sergilediği performanslar, olaydı, işte aldılar, Göztepe'den aldılar değil mi yanılmıyorsam?
1: Doğru.
0: Evet, oradan aldılar. Şimdi 35 milyon eurolardan bahsediyorlar.
1: Bu arada karıştırıyorsunuz hocam. Göztepe'den olaydan Beşiktaş'a gitti.
0: Pardon.
1: Oyun tarzıyla da gençliği ve gelecek vaat etmesi, bunun yanında isim benzerliğiyle de benim de çok sık karıştırdığım iki isim.
0: Evet, kusura bakmayın. Dinleyicilerden de özür diliyorum. Yani bakıldığı zaman transferler, Onaçu transferi çok önemliydi. Muçi Beşiktaş'ta bekleneni veremedi ama beklenenin üzerinde bir performans gösterdi Trabzonspor'da. Ama gelecek sene o Muçi aynı performansı gösterir mi, o soru işareti tabii. Toparlayacak olursak Trabzonspor bence bu senenin çok iyi performanslar gösteren ve de Türkiye Kupası'nı, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan ve kupayla kapatan bir takımdan bahsediyoruz. Beşiktaş'a gelecek olursak, Beşiktaş Sergen Yalçın yani şampiyon olmuş bir teknik adam. Çok mütevazi bir takıma şampiyon olmuştu biliyorsunuz. Ama gelinen noktada bir türlü o istikrarı sağlayamadı. İşte bir ara namalüp bir Beşiktaş'tan bahsediyorduk. Ama bir türlü bir istikrarı sağlayamadı. Sabırsız. Yani şimdi bakın, Galatasaray'ın yaptığı en büyük şey rakiplerini psikolojik olarak yıpratmak diye düşünebiliriz. Neden? Çünkü Galatasaray 4 senedir üst üste şampiyon oluyor ve Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor'u biraz ayrı koyuyoruz mütevazı takım diye. Hani transferleri, ekonomisi. Beşiktaş ve Fenerbahçe psikolojik olarak da çok yıprattı. İnsanlar, Beşiktaş taraftarı istiyor ki şampiyon olsun takım. Ama hem oyun içerideki zaman zaman çok iyi oyunlar, zaman zaman sıkıntılı oyunlar Sergen Yalçın'ın ayrılmasına neden oldu. Önder Özen bence çok doğru bir isim. Futbol aklı olarak futbolu çok iyi bilen, çok ön planda tutan, öngörüleri çok iyi olan bir isim. Ama istikrarlı, yani bir hoca belirleyecekler. Mesela benim aklıma şimdi geldi. Anlık söyleyeyim ama hani kimse burada yanlış anlamasın. Benim çok iyi iletişim, yani devamlı iletişim de yoktur ama Şifo Mehmet mesela aklıma geldi şimdi. Mesela bu tarz bir Beşiktaş'ın içinden gelen bir teknik adamla Önder Özen iş
1: birliği. Neden konuşulmaz diyorsunuz değil mi?
0: Neden konuşulmaz? Yani Önder Özen, Şifo Mehmet iş birliğinden neden? Ama tabii 1-2 sene Sergen Yalçın da istedi bu şeyi.
1: Ben biraz belki haddimi aşacağım ama şöyle bir yorumda bulunayım. Yerli futbol aklı, yerli teknik direktör istemez bence.
0: Bu
1: da bizim ülkemizde bu sistemin çok da iyi gitmediğinin geçmişten örnekleri de vererek hatta konuşabileceğimiz. Önder Özen apayrı, bambaşka, çok değerli, çok kıymetli bir isim. Ama onunla dahi yeri geldiğinde bu sistemin yürümediğinin birçok örneğiyle dolu bir altyapısı olan yorum diyebilirim. Ben öyle söyleyeyim. Onunla destekleyeyim.
0: Bakın, yerli teknik adam olmaz diyorsunuz ama yani olmaz diyorsunuz derken genel söylüyorum. 17-18 senedir yerli teknik adamlar şampiyon olmuş. Hiçbir yabancı teknik adam şampiyon olmamış. Bir.
1: Evet.
0: İkincisi Mancini, İtalya milli takımını şampiyon yapan Mancini Galatasaray'a geldi. Başarılı olamadı. Gitti. Del Bosque, İspanya milli takımında şampiyon oldu. Başarılı oldu. Ama Beşiktaş'ta başarılı olamadı. O zaman Türkiye'nin iklimini, futbol iklimini bilen, işte mesela ben hani anlık geldi aklıma Şifo Mehmet ismi. Daha başka isimler de olabilir ama ya Şifo Mehmet gibi, Önder Özen gibi futbol akılları olup 200 sene böyle bir zaman tanıyıp bütün futbol iklimini onların hikayesine bırakan bir yönetim anlayışı olsa bence göreceksiniz. Beşiktaş da çok iyi şeyler yapar. Hani ben bunu tavsiye olarak, yani şey olarak söylüyorum. Yani bir teknik adam olarak söylüyorum. Ben kendimi söylemiyorum herhalde, değil mi? Yani söylemem de zaten. O yüzden de bu konuda Beşiktaş'ın bu sene çok daha dikkatli
1: Peki.
0: olması gerekir. Önder Özen şeyiydi.
1: Diğer tarafta
0: çok doğru.
1: Diğer tarafta Fenerbahçe tarafına döndüğümde.
0: Fenerbahçe'ye de gelecek olursak, yani iki tane başkan var. Az Yıldırım ve Hakan Safi. Hakan Safi'yi geçenlerde dinledim A-Spor'da. Güzel şeyler söyledi. Az Yıldırım'ı bildiğiniz Az Yıldırım başkan. Yani Fenerbahçe'nin hakkını kimseye yedirmeyecek bir profil başkan. Zaten bilinen bir gerçek bu. Hakan Safi'yi çok yakın tanımamakla beraber onun da anlattığı şeyler güzel. Bence güzel bir seçim olacak. Ama işte hem santfor noktasında mesela Sayın Saadettin Saran keşke bir santforu alsaydı, keşke bir stoperi alsaydı devre arasında. Belki bunlar yaşanmayacaktı. Bu Galatasaray'ın dalgalandığı dönemde belki Fenerbahçe şampiyon olacaktı. Yani 1-2 dokunuş, 1-2 hamle belki Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaktı. Saadettin Saran belki bu fırsatı kaçırdı diyelim. Onun için de Galatasaray'da geçecek olursak, zamanımız herhalde azaldı. Galatasaray'da geçecek olursak, yani en büyük avantaj Galatasaray'da. Niye? Kurulu bir takımı var. Oralara dokunuşlar yapıyor ama ya Galatasaray şunu yapıyor. Bakın Dersim. Yani ben hiç duygusal davranmıyor Galatasaray. Hakim Ziyech, Zaha, işte biliyorsunuz, işte Nelson. Bunlar takımda huzursuzluk yaptığı zaman o anlık bir şey yapmadılar ama ya devre arası ya da sezon sonu. Gönderdiler. Takımın huzurunu bozacak her oyuncuyu gönderdiler. Hiç duygusallık yapmadılar. Sevinen oyuncular mı? Evet. Zaman zaman performans veren oyuncular mı? Evet. Ama hiç duygusallık yapmadılar. Mesela şimdi de Icardi konusunda çok duygusallık yapacaklarını düşünmüyorum. Taraftar çok seviyor. Evet, adına şarkılar yazıldı. Evet. Ama işte Lemina haberlerini duyuyoruz, Torreira haberlerini duyuyoruz ama artık Galatasaray şöyle bir takım oldu. Her oyuncunun gelmek isteyebileceği, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılan bir Galatasaray'dan bahsediyoruz. O yüzden Galatasaray daha seçici davranıyor. Bu konuda hani hem Dursun Özbek yönetiminin hem de Okan Buruk yönetiminin, yani teknik adamının çok doğru dokunuşları var. Ben Galatasaray'ın takımını koruyup oralara önemli takviyeler yaparak devam ederse daha iyi işler yapacağını düşünüyorum. Tabii burada da bir parantez daha açmak istiyorum. Cümlelerimi söyleyeyim. Arda Turan konusuna değinmek istiyorum. Gerçekten Arda Turan çok dolu dolu geliyor, çok deneyimli geliyor, çok kendini geliştirerek geliyor. Bu konuda da yarın bir gün Okan Buruk diyelim ki Avrupa'ya gitti, daha farklı bir takıma gitti, bir şey oldu. Bence teknik adamı hazır diye düşünüyorum, Arda Turan diye düşünüyorum açıkçası.
1: Ama yakın dönemde de değil tabii, değil mi? Erkan Sözen.
0: Ya, yakın değildir. Tabii yani şimdi Arda Turan genç bir teknik adam. Zamanı da var. Hani bekleme zamanı var. Genç teknik adam. Bir de Arda Turan şimdi belki Galatasaray gelse şu dönemde belki eksikler yapacak, hatalar yapacak. Ama şimdi 1-2 sene, 3 sene daha çalışıp işte Shakhtar Donetsk'te ya da diğer başka Avrupa ülkelerinde ya da başka takımlarda çalışıp gelirse daha donanımlı, daha iyi gelecek diye düşünüyorum. Mesela en çarpıcı örnek Fatih Tekke. İstanbulspor'da çalıştı, Alanyaspor'da çalıştı. Ne oldu? Orada belki hatalar yaptı, eksikler yaptı. Onları deneyimledi, öz eleştiri yaptı. Bugün Trabzonspor'da daha az hatalar, en az hatayla en iyi şeyleri yapıyor diye düşünüyorum.
1: Peki. Teşekkür ediyorum Erkan Sözleri. Eklemek istediğiniz farklı bir şey yoksa sağ olun.
0: Eklemek istediğim son Elazığspor taraftarlarına bir şey daha söylemek istiyorum açıkçası.
1: Peki.
0: Çok üzgün olduğumu belirtmek istiyorum. Yani oraya o kadar saat yol gelip de kupayı hediye edememek, yani o 15 maç yenilmeyip de o kupayı hediye edememek açıkçası beni çok üzdü, çok yaraladı, derinden üzdü. O yüzden de haklarını helal etsinler. Ama inşallah biz oluruz ya da olmayız. Ben Elazığspor'un, Elazığspor taraftarlarının işte şehitler ölmez diye bir ağıtları var, söylüyorlar tribünlerde. Ondan sonra haydi söyleyin söylüyorlar. İnanılmaz bir atmosfer yaratıyorlar. O yüzden de onlara buradan sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı gönderiyorum. İyi bayramlar diliyorum. Mutlaka takımlarının yanında olsunlar. Görecekler. Takımların yanında oldukları sürece Elazığspor fazla değil bakın 3-4 sene içinde inşallah Süper Lig'e çıkacak. Bu anlamda hem Elazığspor taraftarlarının hem de tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum. Sana da çok teşekkür ediyorum Berk'cim.
1: Ben teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun, var olun. Mutlu bayramlar dileyim. İyi bayramlar dileyim.
0: Mutlu bayramlar, sağ olun.
1: Sağ olun. Erkan Sözeri ile konuştuk. Değerlendirmemiz onunlaydı ve hemen ardından Alper Üstün de az sonra bizlerle birlikte olacak ama önce ara. Aranın ardından parantezle burada olacağım.
2: KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam edecek.
3: Reklam

0: havada kapacaksın. Dört dörtlük fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi continental-lastikleri.com.tr'de.
1: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye, emin edin.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gold. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Yarış başlıyor.
2: İlk koşu başladı. Toplu bir çıkış oldu ama seri davrandı 800 numaralı Mufasa. Bir anda 2 boy kadar fark yaptı. Hatta o fark 2,5 boy oldu. İkinciliği Tolga Reis hamle yaptı. Yarım boy kadar geride dışta 5 numaralı King Selay. Bu ikili 800 numaralı Mufasa ile olan arayı epey biraz attı. King Selay 800 numaralı Mufasa'nın yanına kadar geldi. 1 boy kadar geride 10 numaralı Tolga Reis. 2 boy geride 7 numaralı You Got This var. Dıştan önlere doğru sarkıyor 3 numaralı Magic Bank. 1,5 boy kadar geride içeride 9 numaralı Mantis Sister. Yarım boy geride 1 numaralı Boarding Pass. 12 boy kadar gerisinde içeride 4 numaralı Battle Cat. Ortada 2 numaralı Blue Reflection. Daha sonra 6 numaralı Glazer sırasıyla safkanlar düzlüğe çıkıyor. 8 numaralı Mufasa lider. Takipte dışta 5 numaralı King Zelay var. İçeride 10 numaralı Tolga Reis toparlanmaya çalışıyor. 2 boy kadar geride 7 numaralı You Got This. Onun 2 boy gerisinde orta kulvarda Blue Reflection, içeride Boarding Pass var. 8 numaralı Mufasa. Son 200 metreye girilirken de 1,5 boy farklı lider iç kulvardan 10 numaralı Tolga Reis'in daha geriden 2 numaralı Blue Reflection'ın atakları var. 8 numaralı Mufasa lider içeriden. 2 numaralı Blue Reflection, daha geriden Battle Cat'in çabaları var. Blue Reflection geliyor ve kazanıyor. 4 numaralı Battle Cat 2. 5 numaralı King Zela 3. oldu. 10 numaralı Tolga Reis 4. oldu. 10 numaralı Tolga Reis ve 8 numaralı Mufasa. 4.lik için aynaya yakın geçen isimler. 2 numaralı Blue Reflection üst üste 3. birinciliğini elde etti ve Kirvert Mırık'la start aldı.

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam.
0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam bitti.
2: KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam ediyor.

0: Parantezde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Beşiktaş gündemiyle devam ediyoruz ve Alper Üstündağ bizlerle birlikte. Alper Üstündağ ile Beşiktaş gündemini konuşacağız. Alper abi selamlar, iyi bayramlar, mutlu bayramlar dilerim.
1: Bayram mübarek olsun.
0: Teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Beşiktaş gündeminde Filipe Luis anılıyordu Önder Özen'den sonra. Sonrasında onun Monaco'ya gitmesiyle beraber yeniden bir soru işareti oluştu. Ne diyorsun gündem için? Kısa da bir Beşiktaş bölümü için süremiz var.
1: Vallahi bir kere Beşiktaş tarihiyle, duruşuyla, taraftarıyla dünyanın en saygı duyulan koskoca bir çınarı. Ülkemizin 1903 doğumlu en büyük kulübüdür. Ben Beşiktaş kulübünün iyi yönetildiğine inanmıyorum. Yani Filipe Luis'in vereceği kararı mı bekledi Beşiktaş kulübü yani? Yani Filipe Luis kim oluyor derler adama. Yani hiçbir futbolcu, hiçbir teknik adam bir kere bu camiadan büyük değil. Yani eğer bir hoca gerçekten Beşiktaş'ta olmak istiyorsa gelir. Yani kıvırmaz açıkçası. Yani Beşiktaş camiasının bence bir an önce gerçekçi bir bakış açısına kavuşması gerekiyor sevgili Berk. Yani Beşiktaş son yıllarda yaşadıklarıyla aldığı sonuçlarla bir kere artık cazibeyi yitirdi. Yani tercih edilmeyen bir kulüp haline geldi. Bunu artık Beşiktaşlılar kabul etmesi lazım. Beşiktaş tercih edilmeyen bir kulüp haline geldi. Ve kimse Beşiktaş'tan büyük değil. Hep bunu söylüyoruz ama kimse de yani yarının ne olacağı belli olmayan kaos dolu bir kulüple kariyerini riske atmaz. Artık bu gerçekleri görmek gerekiyor. Ya böyle beylik laflarla yani kimse kendini kandırmasın, dev aynasında görmesin. Her sene sürünmeye devam eder Beşiktaş eğer bu mantıkla giderse. Ya bu işten kurtulmanın reçetesinde ilk maddelerden biri bir kere ya bu hamaset durumundan kurtulup olanı olduğu gibi kabulleneceksin. Öyle çıkacak ahkam da kesmeyecek. Sınıfta kalan Beşiktaş yönetiminin başkanı Serdal Adalı. Şenol Güneş gibi bir efsaneyle biz çalışmayı düşünmüyoruz, kendisini istemiyoruz. Hadi bakalım Odri Meydan. Bakalım

0: Yani büyük laf etme. Yani büyük lokma yesen de büyük laf etme diye bir sözümüz vardır. Serdar Dalı çok büyük bir laf etti. Umuyorum bunu yemez. Ama ben hep şunu söyledim sevgili Berksayar. Bunu tüm Beşiktaşlılar duysun. Serdal Adalı yönetimini yenilemek zorunda dedim. Yumruğunu masaya vurabilen, liyakat sahibi ve kulübe para kolaylığı, kasa kolaylığı sağlayacak yöneticilerle, dolu bir yönetimle Serdal Adalı yepyeni bir sezona merhaba demezse dedim ki, bana göre Serdal Adalı yönetimi gitmeli, Beşiktaş'ın yakasından düşmeliler. Beşiktaş'ın hiç kimsenin şirin gözükecek laflarına ihtiyacı yok. Bazı Beşiktaş spor yazarları var. Beşiktaş'ta hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorlar sevgili Berksel. Ben inanamıyorum. Beşiktaş'ta hiçbir şey yokmuş gibi, Serdal Adalı büyük bir başkanmış gibi, Beşiktaş'a büyük başarılar yakalatıyormuş gibi davranıyorlar. Ben anlam veremiyorum. Yani Beşiktaş'ın aklıyla kimse oynamasın. Beşiktaş'ın aklıyla kimse oynamaya hakkı yok. Bakın bunu Türkiye'nin önde gelen Beşiktaş takip eden spor yazarları yapıyor. Ben inanamıyorum ve kendilerine anlam veremiyorum. Ya göreve geldiğinde 3 ayda Mayıs'a kadar ödenmesi gereken yaklaşık 100 milyon euroluk borcu ödemiş. Efendim Bankalar Birliği'nden çıkacağız demiş. Çıkmış. Bununla ilgili herhangi bir açıklama yok ama çıktığını iddia ediyorlar. 20'den fazla köklü transfer anlaşması yapılmış. Takımı Anadolu Kulübü'ne döndürdüler. Transfer için yaklaşık 110 milyon lira gerekiyormuş. O para bulunmalıymış. Bulmuş. Bulduğunda ne oldu? Takım ne Türkiye Kupası kazanabildi ne dördün ötesine gidebildi. Bu dönemde futbolcu ödemeleri hiç aksamadı deniliyor. Aksadığına yönelik istihbaratlarım var. Kısa dönemde 350 milyondan fazla kaynak yaratılması alkışlanacak bereket diyorlar. Kaynağı yarattın da ne oldu? Acaba Rahmi Koç olmasaydı o kaynak yaratılır mıydı? Düşünmek lazım. Önder Özen göreve geldi. Denenmişi denemek kime ne kazandırır bilmiyorum. Önder Özen Beşiktaş'a ne kazandırdı? Önder Özen'i o zaman getirdiysen Sleven Bilic'e de bir şans vereceksin. Beşiktaş'ın teknik direktörlük koltuğuna tekrar Sleven Bilic'i oturacaksın. Sleven Bilic'in yarım kalan bir hesabı var Beşiktaş'la. 2013 yılında ben Beşiktaş muhabirliği yaparken adam gibi adamdır Sleven Bilic. Bence ki Beşiktaş'ın ihtiyacı olan bir teknik adam Sleven Bilic. Ben geleceğine de inanıyorum Sleven Bilic'in. Hiç düşünmeden Bilic Hoca'yı Beşiktaş'a getirmeliler. Bilic Hoca'yı Beşiktaş'a getirdikten sonra da bir an önce Beşiktaş'ı borç batağına sürüklemeden mantıklı transferlerle tıpkı Bilic'in geldiği o Menemen dönemindeki gibi, Menemen yeme dönemindeki gibi, Feda dönemindeki gibi bir kadro kurulmalı. Gençlerden oluşan, gelecek vadeden isimlerle tıpkı Oğuzhanlar, Ersanlar, Olcaylar bu futbolcuların takıma kazandırıldığı gibi takıma kazandırmak lazım. En azından bir seneyi belki 1,5 seneyi kaybeder Beşiktaş ama önünü kazanır. Beşiktaş'ın artık kaybedecek zamanı yok. Yani yok oymuş ya, ben mesela bugün okuyorum. Büyük gazetelerden biri, isim vermek istemiyorum. Beşiktaş Zinedine Zidane'a teklifte bulunacakmış. Ya Zinedine Zidane kendini ateşe atar mı Berksayar? Ben şimdi sana soru soruyorum. Zinedine Zidane kendini ateşe atıp Beşiktaş'a gelir mi?
1: Ya çocuk yapmaz, mu kandırıyorlar? Gelmez.
0: Ya çocuk mu kandırıyorlar?
2: Peki ya ne olmalı? Biraz daha toparlayacak olursak Bilic haricinde ne olmalı? Nasıl ilerlenmeli? Bilic söylemin vardı. Bilic kısmında bir şans tanınmalı dedin. Son bölümde toparlayacak olursak neler söylersin? Oraya
0: sevgili Berksel, Beşiktaş'ın üç seçeneği var. Hı. Ya Sleven Bilic'i getirecek, ya tekrar Şenol Hoca'yı getirecek, ya da alt tabakada Beşiktaş'ın efsaneleriyle ünlü Metin Ali Feyyaz döneminde, o Metin Ali Feyyaz döneminde Metin Ali Feyyaz yapan Şifo Mehmet'i getirecek. Şifo Mehmet'e de şans verecek. Yani Beşiktaş kendi çocuklarıyla beraber kavrulmalı. Şu anda Beşiktaş'ın para harcamaya lüksü yok sevgili Berksayar. Yani sen 123 yıllık tarihin 122 yılında borcu 15 milyarlarda tutup bir sene içerisinde bu borcu 25 lira yükselttiysen senin şu anda para harcamaya lüksün yok. Bir kere borç batağından kurtulması lazım Beşiktaş'ın. Rahmi Koç olmasa Beşiktaş bitiyor. Ya kimse kendini kandırmasın ve lütfen rica ediyorum Beşiktaş'a şirin gözükeceğim diye ellerine ceplerine kağıtlar sıkıştırılan adamların sözlerine de inanmasın Beşiktaşlı. Çünkü Beşiktaş gerçekten kötüye gidiyor. Beşiktaş iyi yönetilmiyor. Ve Beşiktaş bu zihniyetle bu kafayla giderse önündeki senede de Ekim'de Kasım'da havlu atacak, kimse farkında değil. Artık Beşiktaşlı gözünü açsın.
2: Peki dediğin gibi özellikle Beşiktaş tarafında birçok isim anılıyorken diğer tarafta ne yapılmalı kısmında da hem camia hem bir gazeteci Alper Üstünday ile konuştuğumuzda ki çok değer veririm görüşlerine ve istihbaratına.

0: hem taraftardan duyduğumuz şeyler böyle bu tarz birbirine yakın haklı sistemler oluyor ki burada da bunları biraz daha konuşmaya devam edeceğiz gibi duruyor mevcut sistemde Beşiktaş'ta Alper Üstün'de.
1: Valla Beşiktaş'ta ben her zaman söylüyorum Beşiktaş evet. yönetiminin Serdar Adalı yönetiminin sınıfta kaldığını söylemiştim. Sınıfı geçemediler, sınıfı geçememeye devam ediyorlar. Önder Özen'i getirerek de hata üzerine hata yapmaya devam ediyor Beşiktaş yönetimi. Beşiktaşlıyı kimse kandıramaz artık. Beşiktaşlı'nın gözü açıldı. Beşiktaş'ta herkes şunun farkında. Yine istenilen transferler yapılamayacak. Yine Avrupa'ya veda edilecek. Yine Avrupa'da kötü. Yine Türkiye Kupası'nda kötü. Yine ligde kötü bir Beşiktaş izleyeceğiz. Ekim'de Kasım'da havlu atan bir Beşiktaş modeli olacak. Yine Aralık'ta Ocak'ta seçimler gündeme gelecek. Ya Beşiktaşlı kaostan kurtulmanın yollarını ararken, doğru işlerin yapılmasını isterken maalesef hatalar yapılmaya devam ediliyor.
0: Peki. Alper Üstün'de eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım son bölümde.
1: Hiçbir şey yok sevgili Berksay. Konuşacağımı konuştum. Yani Beşiktaş'la ilgili şu anda oluşan durum bu. Beşiktaş'ta sadece şirin gözükmek adına konuşan spor yazarları ya da muhabir arkadaşlara çok inanmasınlar. Beşiktaş'ta gerçekler ortada. Artık kimse kendini kandırmasın. Beşiktaş'ı yeniden ortada ileriye taşımak istiyorsa Beşiktaş yönetimi bir an önce feda dönemi demeli ve en azından altyapıdan ya da Avrupa'dan alınacak genç oyuncularla beraber bir kadro kurulmalı. Onların başına da yani Sinan Biliç tecrübesinde yani gençlere değer veren tıpkı eskiden Tigana tarzında olduğu gibi ya da Şenol Hoca yaşlansa bile Şenol Hoca'nın yönetebileceği, Şenol Hoca'nın CEO'luk yapabileceği bir hocayla beraber yola devam edilmesi bence Beşiktaş'ın en büyük kurtuluş reçetesi olarak adlandırıyorum.
0: Peki. Teşekkür ediyorum.
1: İyi bayramlar diliyorum herkese. Ben de teşekkür
0: ediyorum. Sağ ol, var ol. Beşiktaş gündemini Alper Üstün'de aile değerlendirdik. Onunla konuştuk. Şimdi hızlıca biraz Türk futbolu ekonomisine bakacağız. Futbol ekonomisine bakacağız. Bora Yargıç'la değerlendireceğiz futbolumuzun ekonomisini. Onunla değerlendiriyor olacağız. Sizlerden gelen mesajlar 0212 273 10'dan bizlere ulaşması halinde. Bayramın ikinci gününde 28 Mayıs 17.43 itibariyle okunmaya da devam edecek. Özellikle programın sonuna da denk geldiğimiz mesajları okur değerlendiririz. Bir dinleyicimiz Berk Bey size ve Süha Bey'e iyi yayınlar diliyorum. Bayramınızı kutluyorum. Ali Koç'un 2027'de başkanlığa adaylığı ile ilgili bir bilgi var mı acaba? Benim bildiğim olacak, hazırlanıyordu en son. Ama yönetiminde, kendi holdinglerinde, kendi işlerinde Sayın Ali Koç'un da görevinin sorumluluğunun artması söz konusu olursa ki bu bekleniyordu en son. Böyle bir durumda, böyle bir gündemde muhtemeldir ki belki böyle bir durumdan vazgeçen bir Ali Koç da görebiliriz. Ama şu anlık olacak gibi duruyor. Bora Yargıç, hoş geldiniz. Selamlar. Mutlu bayramlar.
2: Hoş bulduk. Herkesin bayramını kutlarım. Mutlu bayramlar.
0: Teşekkürler. Futbol ekonomisini biraz sizinle değerlendirelim isterim ki Fenerbahçe camiasında bir seçim bekleniyor. Hakan Safi ve Sayın Aziz Yıldırım, Sayın Hakan Safi ile beraber ayrı ayrı açıklamalarda bulunuyorlar. Hangisi sana bir ekonomist gözüyle daha gerçekçi geliyor diye sorsam, farklı bir noktadan seninle değerlendirsek, farklı bir noktadan ele alsak bu konuyu ne dersin?
2: Evet, farklı bir perspektiften bakalım. Şimdi gerçekler, teknik kadro, işte en ünlü hocalar ama olayın bir tarafında da bilançolar, mali tablolar, gelir tablosu, nakit akım tablosu. Şimdi ben olaya bir spor ekonomisi ve aynı zamanda bir CFO gözüyle, bir finansal stratejist gözüyle bakalım. Şimdi burada Fenerbahçe'nin seçimleri ne görüyoruz? Vaatler ekonomisi görüyoruz sevgili Bersayar. Şimdi başkan adaylarının bu sene artık olmazsa olmaz sportif başarıyı garantilemek için girdikleri bu vaat yarışı ne yazık ki finansal gerçeklikten çok da tamamen kopuk olduğunu ben üzülerek izliyorum. Şimdi seçim ekonomisi diye bir ekonomimiz var. Malum bu ülkenin seçimlerinde de böyle, takımların seçimlerinde de böyle. Seçim ekonomisi neyi yapar? Bilançoları yakar. Şimdi isimler havada uçuşuyor. Dünyanın en ünlü teknik direktörleri, astronomik bütçeli transferler, stadyum yenileme projeleri, sponsorluk vaatleri. Şimdi bunların hepsi aslında ciddi bir nakit çıkışı. Yani bizim cash flow out dediğimiz nakit çıkışı gerektiriyor. Şimdi benim buradan bir ekonomist olarak, bu işin uzmanı bir akademisyen olarak şu soruyu sormak istiyorum. Asıl sormamız gereken soru şu. Bu vaatlerin finansman modeli, fonlaması, funding'i nedir? Nasıl yapacaksınız? Gerek Hakan Safi, gerek Aziz Yıldırım. Çünkü çok büyük bir borç var. 9 sene, 10 sene şampiyon olamamış, sportif başarısızlığı olan bir futbol takımı var. Sürekli değişen başkanlar var. Aslında hep şöyle bir anekdot çok da yanlış olmaz.

0: Fenerbahçe zaten şampiyonluğun ilk yönetimi seçerken, başkanını seçerken kaybediyor. Ki geçen sene de bunu gördü. Sayın Ali Koç gittikten sonra işler düzelecek. Fenerbahçe düzlüğe çıkacak. Bu sene şampiyon olacak. Hem mali tablosunu düzeltecek, hem sportif başarı yakalayacak, hem finansal başarı yakalayacak denildi. Ama bunun denilenlerin uzaktan yakından ilgisi olmadı. Şimdi ben kendi cebimden vereceğim cüzdan sallamalar, sponsor buldum gibi argümanlar artık bizim sevgili Berk ne yazık ki modern futbol endüstrisinde bu çok inandırıcı ve sürdürülebilir olmuyor.
1: Altını şimdi doldurmak de, gerekiyor herhalde somut adımlarla mı?
0: Tabii ki. Yani ben cebimden vereceğim. Yok öyle cebinden vereceğim. Zamanında bunu Dursun Özbek de yapmıştı. Para nerede denildiği zaman çıkarcı cüzdanı salladı. Hala o, bakın o oradaki enstantane akıllardan silinmedi. Peki şimdi bizim bu takımlarımız Fenerbahçe, SPK'ya tabi mi? Tabi. Borsaya kote mi? Kote. Milyarlarca liralık yatırımcıları, binlerce yatırımcıları, milyarlarca liralık bir şirketin kaderi şahısların işte parayı ben kendim vereceğim cüzdan derinliğinde ya da ikili ilişkilerde ya bu şekilde olmaz. Burada bir yanılsama olduğunun altını çizeyim. Şimdi burada Fenerbahçe'nin başkanlık yarışı. Burada duyduğum aslında ben hiçbir finansal vizyon duymadım ne yazık ki sevgili Bersayar. Hiçbir finansal vizyon duymadım. Nedir? Burada bir harcama yarışı var. O teknik direktörü alacağım, bu futbolcuyu alacağım, Vedat Muriç'i alacağım, işte yerli mi hocam alacağım, yabancı hocam alacağım. E peki bu milyarlarca liralık 30 milyara yaklaşan 30 milyar TL borcu nasıl ödeyeceksiniz? Hangi finansal modelle ödeyeceksiniz? Yani bu yapıda kim daha çok harcayacak değil, kim borcu nasıl ödeyecek? Bu önemli. Sorulması gereken soru bu. Siz bu borcu nasıl ödeyeceksiniz? Nasıl fonlayacaksınız? Nasıl karşılayacaksınız? Dolayısıyla Hakan Sabri mi, Aziz Yıldırım mı, her iki adaydan da ben olayın finans penceresinden baktım. Bu perspektifte ne yazık ki bunların cevabını ben alamadım. Burada bir tamamen bir seçim ekonomisi ve sportif başarıya endeksli harcama yarısının olduğunu üzülerek söyleyeyim Berksayar.
1: Peki ne bekliyor Fenerbahçe'yi tam da bu noktada?
0: Ya Fenerbahçe'yi bir kere eğer bir sportif başarısızlık olması durumunda finansal çok büyük bir borç ve başarısızlık bekliyor. Zaten yılların getirdiği bu şeye endeksli hani sportif başarısızlığa endeksli bir borç ve yükümlülük var. Şimdi bu sene de artık her sene o sene bu sene o sene bu sene deyip evet, aradaki makas da açıldı. 26 kez şampiyon olan bir Galatasaray, 19'da kalan bir Fenerbahçe. Şimdi artık taraftar da artık öyle bir şey bekliyor ki ya ne yaparsanız yapın, kimi alırsanız alın, kim hangi teknik direktörü getirseniz getirin Fenerbahçe şampiyon olsun. Şimdi şampiyon olabilmek için, sportif başarı yapabilmek için tamamen bir seçim ekonomisi ve harcama yarışına girerse iki aday da Fenerbahçe'yi çok çok büyük sıkıntılar ve kapanamaz bu borç ve gider açıkları olduğunu buradan söyleyeyim ben Berksayar.
1: Peki aynı şekilde transfer sezonuna yaklaşırken hem Galatasaray'a hem Fenerbahçe için, Beşiktaş için yeni bir yapılanmaya gidilecek, Trabzonspor için sen süreci nasıl görüyorsun, nasıl değerlendirirsin Bora Yargıç?
0: Şimdi öncelikle şundan bahsedelim. Dört büyüklerin toplam borcu artık yönetilebilir değil Emre'ye. Pardon Berksay'a.
1: Emre Tilev'le yayın yapa yapa tabii radyo frekansında. Evet. İşin esprisi.
0: Sevgili Berk tamam.
1: Evet. Estağfurullah sevgili. Sorun değil. Emre abiyle yayın yapa yapa ki mutlu oluyorum. Yayınlarınıza bir vesileyle de orada bir sebeple de vesile olabilmek adına.
0: İmkan veriyorsun.
1: Estağfurullah.
0: Radyo Gol ailesine çok teşekkür ederim. Ben de severek çıkıyorum. Hı-hı. Tatil, bayram hiç fark etmiyor. En azından burada birlikte konuları tabii hem ki sizin perspektiften hem benim perspektiften değerlendirme ve dinleyicilere aktarma, hı-hı, fırsatı buluyoruz. Şimdi dört büyüklerin toplam borcu artık yönetilebilir değil. Neden? Çünkü sınırlar artık iyice açılmış. Tamamen yapısal bir krize dönüşmüş. Neden böyle konuşuyorum? Şimdi Bankalar Birliği diye bir programımız vardı değil mi? Galatasaray Bankalar Birliği'nden çıkacak, her şey güllük gülistanlık olacak. Galatasaray Bankalar Birliği'nden çıktı. Ne oldu? Galatasaray'ın borçları mı azaldı? Galatasaray'ın borç ve yükümlülüğü mü azaldı? En büyük faaliyet zararını dört büyük kulüpte yine Galatasaray yazıyor. E peki kulüplerin mevcut gelirleri, yayın gelirleri, bilet gelirleri, sponsorluk gelirleri, Bankalar Birliği anlaşması kapsamındaki ana para ve yüksek faiz ödemelerini karşılayacak. karşılamaya ne yazık ki yetmiyor. Bankalar Birliği'nden çıktı, Trabzonspor çıktı, Galatasaray çıktı. Tamam, peki. Kulüpler halen fiilen bunların faizleriyle, borçlarıyla yani bir nevi bankalara çalıştığını buradan söylemek istiyoruz. Esas faaliyet zararı. Şimdi dört büyük kulübünde en büyük hastalığı bu. Neden? Çünkü geçenki yayında da bahsettim. Ana faaliyetinizden siz bir faaliyet geliri elde edemiyorsunuz. Yani futbol operasyonundan takımlarımız kar elde edemiyor. Fenerbahçe futbol operasyonundan kar elde edemiyor. Galatasaray edemiyor. Beşiktaş edemiyor, Trabzonspor edemiyor. E peki kar edemeyen bir şirkette sürekli milyarlarca liralık esas faaliyet zararı yazan bu mali tablolar sürekli neye ihtiyacı var? Dışarıdan nakit sıcak paraya ihtiyacı var. Siz bu parayı bulamadığınız zaman ne olacak? Normal bir şirketlerde finansal krizin ve sıkıntının şeyi, ben aynı zamanda bunun da hocasıyım, konkordatoya gidiyor. Ondan sonra da en son bir ticari işletmenin son bulan iflasa kadar giden bir süreç var. Bizim ticaret kanunumuz da böyle. E peki siz bu kadar büyük borcu esas faaliyet zararınız kapatamadan, sürekli zarar yazarak, sürekli ana faaliyetinizden, futbol operasyonundan kar elde edemezseniz bunun sonucu nereye gider? Artık bu nakit sıkıntısını nasıl çözeceksiniz? Yani burada çok ciddi takımların önlem alması gereken hususlar var. Öz kaynakları sürekli eriyor bu dört takımın. Borca batıklık durumu var. Yani bizim Türk Ticaret Kanunu'ndaki teknik iflas dediğimiz husus. Ne? Sermayeleri, borçlarını karşılamaya yetmiyor. Ne yapıyoruz ondan sonra? Biz geliyoruz enflasyon düzeltmeleriyle, bilanço makyajlarıyla, yok brand valuation, benim marka değerim bu kadar oldu, benim işte market değerim bu kadar oldu. Bunlar gizlenmeye çalışılsa da nakit akım tabloları, bizim cash flow dediğimiz tablolar gerçeği o kadar güzel bize gösteriyor ki. Yani bunları okumak, analiz etmek, bunları değerlendirmek lazım. İşte zaten ben bunları yapıyorum. E şimdi burada o zaman dört büyüklerin tablolarına ben bir bağımsız denetçi gözüyle baktığım zaman bu bir spor kulübü değil. Ne? Yüksek faiz sarmalına sıkışmış, ana faaliyetinden, futbol operasyonundan sürekli zarar elde eden ve teknik iflasa boğulmuş ne yazık ki şirket mali tablosu görüyor.
1: Peki.
0: Olayın finansal perspektiften mali tablo analizi bu şekilde.
1: Peki. Borsalardaki durumu sorayım son olarak Bora Yargıç. Tabii borsalarda şu anda çok büyük bir hareketlilik yok bayram sebebiyle belki ama bu tatil sebebiyle de dört büyüklere bir de o açıdan bakalım nasıl kapattık borsayı.
0: Evet. Şimdi sportif tarafta spor hisselerinin gittiği yerler belli. Yani zaten olağanüstü günlerden geçtik. Bayramdan önce yani ülkedeki hem bu işte ekonomik şeyler, işte CHP'nin durumu, diğer ülkede yaşanan işte bu özellikli durumlar borsayı ne yazık ki biraz düşürdü. Ama şimdi spor hisseleri bazında değerlendirdiğimiz zaman ne yazık ki spor hisseleri, dört büyük takımın spor hisseleri diğer endeksler gibi yatırımcısının çok yüzünü güldürmüyor. Hep böyle yatay seyirde devam eden Galatasaray şampiyon oluyor, Galatasaray'ın hisseleri artmıyor. Şimdi burada bir ters mantık işliyor. Şimdi bakıldığı zaman bir spor kulübünün şampiyon olması, yeni bir hikaye yaratması, Şampiyonlar Ligi'nden elde edecek gelirler aslında hisse değerine yansıması lazım. Ama yansıdığını görmüyoruz. Beşiktaş'ın ve Trabzonspor'un zaten hisse değerleri olması gerekenin altında işte nispi artışlarla gerek Fenerbahçe gerek de Galatasaray yatırımcısına çok fazla bir aslında ek ilave bir gelir yaratmadan nispi artışlarla, yüzdelik artışlarla seyrine devam ediyor. Ama dediğim gibi spor hisseleri diğer endekslere, diğer üretim hisseleri, işte banka finans hisseleri ve sanayi hisseleri, sanayi hisselerine göre aynı oranda, aynı hızla ve aynı verimde yatırımcısını ne yazık ki çok fazla bir değer, kazanç anlamında bir değer kazandırmıyor. Sevgili Berser.
1: Peki. Teşekkür ediyorum Bora Yargıç. Eklemek istediğin farklı bir detay yoksa ağzına ben sağlık diyeceğim.
0: Herkese iyi bayramlar, iyi yayınlar diliyorum. Sevgili
1: sağ ol, var ol. Teşekkürler. Ve Bora Yargıç'la konuştuk. Futbolun ekonomisini konuşarak kapattık. Mutlu bayramlar mesajlarınız, iyi bayramlar mesajlarınız, ardı ardına okuduğum mesajlar. Teşekkür edelim Tolga Bey'e, Hüseyin Bey'e, her daim yazan Hüseyin Bey bizlerle birlikte yine Şenol Bey teşekkürler ve iyi bayramlar size de. Sağ olun, var olun. Aynı şekilde Aykut Bey farklı bir noktaya değinmiş. O bizi nereye götürüyor? Yurt dışına, Avrupa futboluna götürüyor. Uzun bir yazısı varmış o konuda bizlerle paylaştığı. Ta programın başında yazdığı bir mesaj. Gerilere gidiyoruz yani saat olarak. Sağ olsun, var olsun. Programın sonunda teşekkürlerimizi ileterek ilerleyelim. Onun yanında tabii Cihan Gönül bizleri dinliyor. Cihan abim bizleri dinliyor. Ona da selamlar. Bayram emekçilerine selam olsun demiş. Ailecek seni dinliyoruz. Bayramda da sana eşlik ediyoruz kardeşim. İyi yayınların olsun demiş. Selamlar Cihan Gönül'e, Can Gönül'e, Gözde Gönül'e, Ata Gönül'e, her birine selamlarımızı iletelim. Ve iyi yolculuklar dileyelim aynı zamanda da. İstanbul'un trafiğinde tabii bir aşağı yukarı 50 dakikalık bir süre var. Bu 50 dakikalık süre mesajı 50 dakika önce gelmiş Cihan abimin. Ama 50 dakikalık sürede de tabii varmadılarsa gidecekleri yere, hala dinliyorlarsa selam olsun diyelim. Felipe Luis Monaco ile anlaştı diyorlar kardeşim. Doğrusun, yani karşılık karışıklık yok. Bir Ankaralı olarak Erkan hocamıza da Gençler Birliği ve Keçiören Gücü'ndeki emekleri için teşekkür ediyoruz. Elazığ'daki performansı gerçekten muazzam. Herkesin yapamayacağı bir performans gösterdi demiş. Alkışlamış onu da. Tabii Erkan Sözer'i özelinde de bir Ankaralı olarak dediği nokta, Erkan Sözer'in Ankara'yla da çok yakın bir isim olduğu tarafında, öyle oradan yola çıkarak, Ankaralı olduğu kısmından yola çıkarak yaptığı bir yorum şekliyle ele alabiliriz burayı. Erkan Hoca'yı da özellikle Gençler Birliği tarafından Ankara'daki sürecinden, teknik direktörlük açısından da bildiğim kadarıyla Ankara'da birden çok takım çalıştıran bir isim. Mesela Keçiören Gücü, Gençler Birliği. Belki geriye gittiğimizde biraz birkaç takım daha ekleyebiliriz. Hacettepe'yi ekler miyiz oraya bilmiyorum, o dönem çalıştı mı. Bunları da konuştuğumuz bir isim. Oyuncu olarak zaten Erkan Sözer'e özelinde Göztepe, Fenerbahçe, Rize maçları diyorum. Fenerbahçe ve Rize deyince direkt aklıma maç geliyor. 2-2'lik maç geliyor galiba. Hep oralara gidiyor algım. Neyse, peki kapattık sezonu. Gitmeyelim oralara. Gençler Birliği, Trabzon'u, Trabzonspor, Gaziantep, Göztepe, Fenerbahçe, Rize gibi birçok isim, birçok takımı, birçok ismi konuştuğumuz bir geçmişi var Erkan Sözer'in de. Cihan abi mesajlarını iletmiş. Sağ olsun, var olsun, mutlu etti. Her daim olduğu gibi mesajlarıyla Ata Gönül ve aynı şekilde Can Gönül'e de böyle aynı şekilde selamlarımızı, kucak dolusu sevgilerimizi gönderelim. Cihan abi de kıymetli eşi Gözde Gönül'le birlikte bizleri dinliyor diyelim ve programın son bölümüne geldik. Nerede? Yaklaşık 2 dakika sonra bir reklamımız var. Peki 1 dakika sonra hatta. Yavaş yavaş da toparladığım noktadayım. Ben Berksay Ersuç, ilsan ettiyse kahvola. Yayında önce Süha Gür'le Fenerbahçe seçim gündemini, sonra Erkan Sözer ile hem Elazığ Spor'u hem geleceğini hem de dört büyükleri, onun yanında Bora Yargıç'la futbol ekonomisini, Alper Üstünday ile Beşiktaş'ı konuştuk. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.
2: KCP beton pompalarının sunduğu parantez sona erdi.
3: Reklam.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
5: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
4: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
6: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
8: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimin ev çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
9: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
10: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam bitti. Reklam.
2: Radyo Gol.
3: Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gol. Herkese mutlu bayramlar diler.
1: Reklam.
4: Çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
5: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Sıradaki şarkı Plastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Kim ne dedi?
4: DigiFootball YouTube kanalında Yakup Çınar Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi.
5: DigiFootball'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir. Yakup Çınar'la beraberiz. Yakup abi hoş geldin.
6: Sen de hoş geldin Muzaffer.
5: Hoş bulduk abi.
6: Seninle buradaki ilk yayınımız.
5: İlk yayınımız aynen abi. Genellikle ben daha çok Ahmet abiyle, Ahmet Konanç'la falan yapıyordum. Bugün seninle de yaptık. Güzel oldu. Uzun zamandır da görüşemiyorduk zaten.
6: Geçmişte zaten çok yayınımız var.
5: Tabii çok fazla var. Uzun zamandır beraberiz abi.
6: Evet.
5: Galatasaray gündemiyle başlayacağım ama başlamadan önce izleyenlerimizden rica edelim. Kanalımız da çok güzel ilerliyor. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın diyelim. Sen de bir çağrı yaparsan mutlu oluruz.
6: Evet, yani gerçekten çok güzel bir başlangıç yaptı ve videolar inanılmaz güzel izleniyor. Çünkü hani insanları oyalamıyoruz. Hızlı ne bilgi varsa Galatasaray gündemine dair özellikle bu programda
5: evet,
6: vermeye çalışıyoruz. O da insanları sıkmıyor. Tek talebimiz de imkanları varsa işte kanala abone olsunlar, videoyu beğensinler ve daha fazla kitleye ulaşsın videolar. Şu anda çok iyi gidiyoruz. Umarız böyle devam eder.
5: Edeceğiz abi inşallah. O zaman hızlıca başlayalım. Başkan Dursun Özbek 4. kez seçildi abi. Seçim sürecini nasıl değerlendirirsin? Bazı tepki oyları da vardı. Genel anlamıyla bu seçim süreci sence nasıl geçti? Neler söyleyeceksin?
6: Aday çıkmamasını gayet normal buluyorum. Çünkü aday çıksa da hani kazanma ihtimali çok söz konusu değildi. Bu yüzden bazı Galatasaray Genel Kurul üyeleri tepkilerini o beyaz oylarla göstermeye çalıştı. Yaklaşık 250-300 seviyelerinde. Bunun bence dikkate alınması gerekiyor. Genelde bazı yöneticiler üzerinden bu beyaz oylar atıldı. Ben Dursun Özbek'in de bu döneminde en azından bu konuyu ciddiye alacağını düşünüyorum. Katılım bir kere beklentilerin üzerinde oldu. Ben de yerinde gün boyu takip ettim seçimi. 1500 civarında bekleniyordu. Çünkü bir bayram tatili. Daha önce Ünal Aysal döneminde o 2012-13 döneminde yine efsane kadro kurulmuştu. Ünal Aysal tek aday girmişti. 1500 civarında bir katılım olmuştu. O yüzden başkanı tatmin eden bir katılımdı. 2000'in üzerine çıktı bu katılım sayısı. Dursun Özbek 4. kez Galatasaray başkanlığına seçildi. Artık Dursun Özbek'in de ustalık dönemi. Bundan sonraki süreçte görevlendirmeler nasıl olacak? Herkes başkan yardımcılarını merak ediyor. Metin Öztürk yine ikinci başkan olarak devam edecek. Abdullah Kavukçu başkan yardımcısı olmak istiyor. Dursun Özbek bunu kendisine tebliğ edecek mi? O görevi verecek mi? Bilmiyoruz tabii ki. Yine Eray Yazgan'ın başkan yardımcısı olmak istediğine dair haberler vardı ki ben kendisiyle konuştum. Ben kesinlikle böyle bir talebim ve isteğim yok demişti. Bunlar biraz belirleyici olacak. Bazı yöneticiler arasında daha bu listeler ve görevlendirmeler belli olmadan bazı gerilimler söz konusu, anlaşmazlıklar söz konusu. Dursun Özbek'in yeni sezona girerken de mutlaka buralara müdahale etmesi gerekiyor. Bu hatırlatmayla bu Galatasaray seçim sürecini anlatalım istedim.
5: Herkes trene binmek istiyor doğal olarak. Ortada bir başarı var. Sonuçta Galatasaray 4 yıldır üst üste şampiyon oluyor ve gerçekçi konuşmak gerekiyorsa önümüzdeki sezonda en büyük şampiyonluk adaylarından çünkü omurgası sağlam diğer takımlara göre, yani oyuncu kadrosu özelinde söylüyorum bunu.
6: %100 geçen zaten Dursun Özbek'le oturduğumuz zaman bunu söyledi Muzaffer, yani yeniden keşfetmeye gerek yok bazı şeyleri. Galatasaray'ın çok iyi bir omurgası var ve o omurgaya bazı takviyeler yapılması gerekiyor ama içeride de bazı sıkıntılar var.
5: Ne
6: Dursun
5: gibi?
6: Özbek de bunun farkında, onları da çözmesi gerekiyor. Az önce bahsettim, görevlendirmeler yapılmadan bazı yöneticiler arasında çekişmeler var. Şimdi bu çekişmeler sezon başlayınca size zarar verebilir.
5: Tabii.
6: Bunun önüne geçmesi gerekiyor. 2. İletişim anlamında Galatasaray son sezonunu ciddi anlamda sıkıntılı geçirdi. Metin Öztürk zaman zaman çıktı konuştu ama Galatasaray taraftarı Galatasaray haklarının yeterince savunulmadığını iddia etti. Ve bu konuda yönetimi ciddi anlamda eleştirdiler. 3. konu Okan Hoca'nın ekibi konusu. Burada ciddi anlamda bir takviye söz konusu olacak. Bazı değişimler yaşanacak ve bu değişimlerin gerçekten yaşanması gerekiyor. Evet, Okan Hoca ekibine güveniyor. 4 yıl ben bu ekiple başarılı oldum diyor. Ama bir kez daha söyleyeyim, ekibin içindeki insanlar arasında birbiriyle konuşmayan insanlar var. Ve Dursun Özbek de bunu biliyor. Yani Galatasaray bunlara rağmen şampiyon oldu, başarılı oldu. Bu problemlerin mutlaka çözülmesi gerekiyor. 1 Haziran'dan itibaren Galatasaray'da transfer süreci başlayacak ve Dursun Özbek sözleşmesi sona eren Okan Hoca ve ekibiyle 2 yıllık yeni sözleşme imzalayacak ve bu konuların tamamının da Okan Hoca ile konuşulacağını düşünüyorum ve adımlar da atılması gerekiyor. O adımlar da atılacak.
5: Zaten transferde konuşacağız. İsimleri de konuşuruz ama ilk önce takım içerisinden birazcık devam edelim istiyorum. Icardi meselesi. Icardi'de son durum ne Yakup abi?
6: Sezon biterken o özellikle şampiyonluk kutlamalarında Icardi'nin böyle veda eder gibi bir havası vardı. Böyle bir kırgınlığı söz konusuydu. Çünkü son sezonu gibi bakılıyordu. Ama ona rağmen 17-18 tane gol attı ligde, Avrupa'da. Evet. Sezon bitiyor derken onun adına ama yine de iyi performans göstermişti. Sonra Galatasaray Başkanı Icardi'ye bir teklif yaptı. Menajeri geldi İstanbul'a, görüştüler ettiler. Muzaffer, bizdeki bilgi şu. Bilgi derken ben direkt Icardi'nin avukatı ve menajeriyle konuşuyorum. Elio Pino'yla. Icardi Galatasaray'ın yaptığı o bir yıllık teklifi kabul etmedi. Galatasaray da şu ana kadar Icardi'ye yeni bir teklif yapmadı. O yüzden ilk günden beri aynı şeyi söylüyorum. Icardi'nin Galatasaray'da kalmama ihtimali kalma ihtimalinden daha yüksek. Büyük ihtimalle Galatasaray'da devam etmeyecek Icardi. Galatasaray yeni bir sözleşme de kendisine teklif etmek düşünmüyor. Bir yıllık 5 milyon eurodan bir sözleşme teklifi olmuştu kendisine. Icardi bunu kabul etmedi. Büyük ihtimalle Icardi kariyerine bundan sonraki süreçte İtalya'da devam edecek. Brezilya'dan ve Arabistan'dan da teklifler olduğu söyleniyor ama kariyerine İtalya'da devam etme ihtimali yüksek. Büyük ihtimal Icardi macerası bu sezon itibariyle Galatasaray'da kapanmış olacak.
5: Sen bu kararı nasıl buluyorsun? Kalmasını ister miydin? Yani teklifi kabul etmesini ister miydin Icardi'nin?
6: Teklifi kabul etseydi Icardi, öyle ya da böyle Galatasaray bir teklif yapmış size. Teklifi kabul etseydi devam edecekti Icardi. Ama Icardi hani ben bu kulübe çok daha fazlasını verdim. Bana daha böyle özel bir yaklaşımla ya da işte 2 yıllık teklifle ya da daha yüksek bir rakamla gelinebilirdi düşüncesi var. Ama futbolda geriye bakmayacaksınız. Önünüze bakmanız gerekiyor. Galatasaray 4 yıldır bunu yapıyor. Icardi Galatasaray'dayken Galatasaray Osimhen'i transfer etti. Bir adım ötesine gitti. Mesela şu an Fenerbahçe'de konuşuluyor ya, dünya yıldızları gelecek.
5: Tabii.
6: İşte şu kadar transfer yapacağız. Emin olun Galatasaray hep bir adım ötesinde olacak. Bu sezon Osimhen de varken gitti, Sané'yi de aldı Galatasaray. Yeni sezonda da öyle olacak. Benim düşüncem Icardi'nin önümüzdeki sezon devam etmesi halinde daha fazla problem çıkarabileceği yönünde. Aynı zamanda fiziksel olarak artık hem lig hem Şampiyonlar Ligi'ni kaldırabilecek durumda değil. Evet, çok özel bir golcü. Gideceği takımda gol kralı bile olabilir.
5: Olabilir tabii.
6: Yani o potansiyel var çünkü. Dünyanın en iyi son vuruşa sahip 3 oyuncusundan
5: kesinlikle
6: bir tanesi
5: hala Icardi.
6: Bunu gösterdiği performansa, en ölü sezonunda 18 tane gol atan oyuncudan bahsediyorum. O yüzden hani Icardi'nin Galatasaray'dan ayrılması bence her iki taraf için de daha hayırlı olabilir.
5: Abi zaten bence Galatasaray'ı bir nevi hani Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor düşündüğümüzde ayıran en büyük özelliğinin bu olduğunu düşünüyorum. Yani Galatasaray bir şeyleri çok uzatmıyor ya da laçka hale getirmiyor. Şimdi işte Fenerbahçe'de atıyorum, hani oraya dönmek için söylemiyorum, bütün sezon hala bir maçtan iki maçtan sonra yok İrfan Can Kahveci, yok Cenk Tosun. O kadar takılı kalıyor ki diğer kulüpler. Galatasaray bakıyor, teklifini yapıyor, olmuyorsa gönderiyor ve dediğin gibi önüne bakmaya başlıyor. Doğal olarak karşılığında başarıyı getiriyor.
6: Kesinlikle.
5: Sana.
6: Dursun Özbek'in işte o artık ustalık dönemi dediğimiz dönem bu dönem. Geriye dönüp bakmıyor. Hep ileriye, hep vizyon yukarıda, hep gelirler artıyor. Hep futbolcu kalitesi ve kadro kalitesi artmaya devam ediyor. Bunun sonucunda da işte başarı geliyor.
5: Kiralık giden oyuncular geri gelecek mi? Nelson var, Zaniolo var, Yelert var. Bunlar da son durum nedir?
6: Frankowski gitti. Bir yıl mesela sözleşmesi uzadı. O Rende devam edecek. Cuesta biliyorsun Brezilya'ya gitti. Onun da kiralık sözleşmesi bir yıl daha uzadı. Onlarla alakalı herhangi bir durum söz konusu değil. Zaniolo'nun büyük ihtimalle satın alma opsiyonunu Udinese kullanacak. Orada Gökhan İnler biliyorsun kulübün sportif direktörü ki o da sözleşmesini 2028'e kadar uzattı. İyi bir dönem geçiriyor. Zaniolo'yu almak istiyorlar. Çok iyi performans gösterdi. 10 milyon euro satın alma opsiyonu var. Pazarlık yapıyorlar. O rakamı aşağıya çekmeye çalışıyorlar. Galatasaray kesinlikle 10 milyon euronun altına inmeyecek çünkü bu sezon Serie A'da iyi bir performans gösterdi ve Udinese dışında İtalya Ligi'nden talipleri var. O yüzden 10 milyon euronun altına inmeyecek. Nelson Verona'da çok iyi performans gösterdi ama Verona küme düştü. Onun da ben Galatasaray'da devam edeceğini düşünmüyorum. Çünkü o da oynamadığı zaman problem yaratan bir oyuncu. Büyük ihtimal İtalya'dan bir takıma yine bu kez bonservisiyle gidebilir. Çünkü o performansı ortaya koydu. Son dönemin en kötü transferlerinden bir tanesi Elias Jelert. Southampton'daydı Championship'te. O da istenilen performansı gösteremedi. Büyük ihtimal geri dönecek ama yine sezon sonunda, yeni sezonda başka bir takımda forma giymesini bekliyoruz. Yerli oyuncu var. Kazımcan Karataş ve Ali Turap mesela kimsenin konuşmadığı oyunculardan bir tanesi. Ümraniye'de çok iyi bir sezon geçirdi. Sağ bekte önümüzdeki sezon alternatiflerden bir tanesi olacak. Yine Galatasaray bu yerli kuralından dolayı Kazımcan Karataş'ı da kadroda tutmak istiyor. Başakşehir özellikle bonservisiyle bu oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Okan Hoca'nın şu anki düşüncesi bu iki yerli oyuncuyu da kadroda tutmak.
5: Bir de tabii gidebilecek oyunculara geçelim. Bu konu bence Galatasaray taraftarının böyle yüreklerini ağzına getiren konudur diye düşünüyorum. Çünkü bir Osimhen faktörü var. Galatasaray Osimhen'i elinde nasıl tutacak? Görüşmeler ne durumda? Teklifler ne durumda Yakup abi? İstersen Osimhen'den başlayalım. Sonra diğer gidebilecek oyuncuları da konuşuruz.
6: Vallahi Galatasaray'ın kapısı tıkırdamaya başladı. Yani şu anda tıkırdatıyorlar. Bir kere Arsenal önce geldi buraya. Bir zemin hazırlığı yaptı. Galatasaray kulübüyle ilişkileri belli bir seviyeye getirdi. Yine Paris Saint Germain sezon bitmeden Galatasaray'la belli seviyede görüşmeler yaptı. Şunu söylüyorlar. Bizden ayrılabilecek sezon sonunda bazı oyuncular var. Bunları siz de düşünebilirsiniz. Yine sizin bazı oyuncularınız var. Onları bir sezon sonunda düşünebiliriz. Hani direkt kapıyı çaldı. Biz geldik. Osimhen'i almak istiyoruz. Galatasaray ne diyecek? 150 milyon euro istiyorum diyecek kardeşim. Bunun hazırlığını yapan iki tane kulüp vardı. Bir tanesi Arsenal, bir tanesi Paris Saint Germain. Şu anda gerçekten hani yeni sezon için Osimhen'i kadrosunda düşünen takımlar. Daha net bir girişim söz konusu değil. Onun dışında Chelsea yine Osimhen'i düşünüyor. Bir de Barcelona. Bahsettiğimiz kulüpler dünyanın en önemli kulüpleri. Galatasaray, şöyle söyleyeyim Muzaffer, net bir şekilde Galatasaray'ın masasına gelen, hani getirebiliriz seviyesinde 110 milyon euroya kadar çıkan teklifler var. Galatasaray şu anda bu tekliflere sıcak bakmıyor. Ama yarın öbür gün Barcelona, Arsenal, Paris Saint Germain farklı bir şeyle gelir. O zaman işler değişebilir. Çünkü burada Osimhen'in kararı da önemli. Şunu söyleyeyim. Evet, Galatasaray Osimhen transferi bir mucizeydi aslında, 75 milyon euroya. O dönemde Avrupa'da isteyen çok ciddi kulüp yoktu. Bu sezon Osimhen'in özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki performansı Avrupa kulüplerinin iştahını kabartmış durumda. Hani Osimhen süreci evet çok merak edilecek. Galatasaray'ın kapısını çalan kulüpler mutlaka olacak ama unutmayalım ki Osimhen şu anda Avrupa'nın yıllık olarak en fazla maaş alan oyuncularından bir tanesi. Bu tekliflerle Osimhen'e gelirlerse söz konusu olabilir ama Galatasaray'ın birinci hedefi şu anda Osimhen'i kadroda tutmak. Tutamasa bile tok satıcı rolünü oynamak ve Osimhen'i istediği paraya satabilmek. Buradaki limit de 150 milyon euro.
5: Hakan Savi, ben isteseydim alırdım diyor Osimhen'i. Böyle bir başkan vardır belki Barcelona'da, çok, Chelsea'de.
6: Çok kritik bir hata. Niye almadın abi o zaman? Sen şu anda bak iki tane forvetini gönderdin. Şampiyon olabilirdin.
5: Engellediler diyor yani. O dönemki
6: yani neyini yönetim... engellediler abi? Ya bu işler bir anda olmuyor işte Muzaffer. Ben sana söyleyeyim. Kiralık döneminde isteseydi Fenerbahçe alabilirdi. Benim özel haberimdi. Daha önce anlatmıştım. Mirsad Türkcan Acun Ilıcalı'yı arıyor. Acun Ilıcalı telefonu açmadığı için Galatasaray'da Gardi konuşmaları geçiyor. Galatasaray hemen Sayın İbrahim Hatipoğlu, Başkan Dursun Özbek, Okan Buruk karar veriyorlar. Galatasaray'da Icardi varken, Batshuayi varken 3. forvet olarak hiç düşünmeden Osimhen'i alıyorlar. Ama Fenerbahçe o zaman o yaklaşımı göstermedi. Acun Ilıcalı ne dedi o zaman? Edin Dzeko var.
5: Cenk Tosun var. El Nesiri var.
6: Osimhen nerede oynayacak? Şimdi Hakan Safi de aynı yanlışa düşüyor. İsteseydik alırdık. Alsaydın baba, Fenerbahçe taraftarı bunu sorar sana. Hadi daha iyisini getir. Onu yapman lazım. Yanlış yaklaşım. Abi Galatasaray'la bağınızı kesin. Fenerbahçe'ye odaklanın. Mesela bu sezon Dursun Özbek'in Fenerbahçe'ye ağzını aldığını hatırlıyor musun? Ben hatırlamıyorum abi. Yani. Kendi önüne bakıyor. Kendi camiasına bakıyor. Kendi camiasından gelen eleştirileri dikkate alıyor. Bu da başarıyı getiriyor.
5: Osimhen konusunda şöyle de birazcık kalmak isterim abi. Osimhen ne düşünüyor şimdi? Bu teklifler çok cazip teklifler. Şimdi Barcelona Osimhen'e gelse doğal olarak adamın bir kafası karışır. Barcelona'nın forveti olacaksın
6: abi
5: yani.
6: Abi Barcelona'dan bahsediyorsun. Kafa karışır mı? Karışır tabii ki. Gerçekçi olmak lazım. Yani şimdi ben kalkıp yani da burada şu yalanı söyleyemem. Barcelona istedi, Arsenal istedi ama Osimhen Galatasaray'ı tercih etti. Sezon başında böyle bir şey olmadı. Ve Osimhen Avrupa'nın en büyük kulüplerinde bir kez daha o challenge'a, o mücadeleye girmek istiyor. Dünyanın en iyileri arasında olmak için. Tabii. Ama hani o tekliflerle Osimhen'in kapısı çalınır mı? Bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Dünya Kupası'na gitmemesi Osimhen için bir avantaj. İyi bir yaz tatili, iyi bir kamp dönemi çok daha farklı bir Osimhen izletebilir bizlere.
5: Diğer oyuncular da var mı abi, gidecek oyuncular?
6: Şöyle, bu yabancı kuralı mesela bazı şeyleri değiştirmiş durumda. Galatasaray bu transfer döneminde en az 6 tane oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Bunlardan 3 tanesi direkt 11'de oynayabilecek seviyedeki oyuncular. Şimdi bunları transfer edebilmeniz için kadrodan bazı isimlerin de gitmesi gerekiyor ya da istediğiniz paralara satmanız gerekiyor. Bir kere mutlaka bir 10 numara ve 6 numara transferi yapacak Galatasaray. Gabriel Sara'yı Premier Lig'den isteyen kulüpler var. 30-35'in üstüne çıkarlarsa Galatasaray Sara'nın ayrılığına onay verecek. Onun dışında 2 tane sağ bek yabancı olması Galatasaray için lüks. Singo'dan çıkmak istiyor Galatasaray. Eğer o seviyede teklifler gelirse 5 milyon euro seviyelerinde maaş alıyor. 35 milyon euro da bonservis yatırımı yaptı Galatasaray. Çok gelme ihtimali şu an için yok. Salahi'ni ilgi var Premier Lig'den. Hatta Liverpool'un da Salahi'ye karşı bir ilgisinin olduğu konuşuluyor. Bana gelen bilgiler de o yönde. Birkaç tane Premier Lig takımı da var. 15-20 seviyelerinde teklif gelirse Salahi ile yollar ayrılabiliyor. Direkt Icardi ile devam etmediğin senaryoda Gabriel Sara ve Salahi ile yolları ayırınca 3 tane transfer yapabiliyorsun. Bu 3 transfer baba transfer olacak. 10 numara, bir tane 6 numara ve stopere direkt Abdülkerim ve Davinson Sanchez'i zorlayabilecek oyuncu alacak. Onun dışında bu saydığım oyuncular dışında eğer ki Osimhen Galatasaray'dan ayrılırsa ya da çok iyi teklif gelirse o zaman Lemina'nın da devam etmeme ihtimali söz konusu olabilir. Oraya da Galatasaray bir hamle yapabilir. Ahmet Kutucu'yu Süper Lig'den isteyen takımlar var. Büyük ihtimal ayrılacak takımdan. Onun dışında Metehan Baltacı büyük ihtimal yine kiralık olarak bir kulübe gidecek. Kazımcan'ı Başakşehir istiyor ama Galatasaray büyük ihtimal kadroda tutacak. Bunlar dışında öyle hani sürpriz ayrılık açıkçası beklemiyorum.
5: Transfer gündemine söyledin mevkileri. Adaylar kimler? Kimler konuşuluyor? Bir ara Bernardo Silva ismi çok fazla gündemdeydi. Galatasaray transferde kimlerle temas halinde?
6: Savunma için evet Van Dijk, Başkan Dursun Özbek'in bu kadroda görmek istediği oyunculardan bir tanesi. Ama süreç Galatasaray'dan bağımsız şekilde. Oyuncu Liverpool'da devam etmek isterse böyle bir durum söz konusu olmayacak. Pavlović, Milan forması giyiyor. Sırp stoper Galatasaray'ın istediği oyunculardan bir tanesi. Sezon başında Galatasaray'ı tercih etmemişti. Belki Şampiyonlar Ligi'nden dolayı bir girişim daha söz konusu olacak. Bir de Alanyaspor forması giyen Türk oyuncu Ümit Aktağ, Galatasaray'ın istediği, kadroda görmek istediği oyunculardan bir tanesi. Onun için de girişim söz konusu olabilir. İşin savunma tarafı bu şekilde. Sağ bek ya da sol bek transferi beklemiyorum. Orada Kazımcan'ın, Ali Turab'ın senaryoya dahil olduğu kadrolarla devam edilecek. Galatasaray iyi bir 6-8 numara almak istiyor. Listede birinci sırada Kamavinga var. Şimdi bunu söyleyince insanlar diyor ki ya Fransa milli takımının, Real Madrid'in en önemli oyuncularından bir tanesi. Galatasaray'a zaten bazı menajerler tarafından Kamavinga'nın gelebileceği bilgisi iletiliyor ve Galatasaray bunun üzerine oyuncuyla, oyuncu tarafıyla iletişime geçiyor. Böyle bir durum söz konusu ama kolay bir transfer değil. Alternatifler var mı? Var tabii ki. Bu arada hala diyorum ya Galatasaray'ın orta saha transferi için listedeki bir numaralı isim Kamavinga ve Galatasaray böyle bir oyuncu için bonservis harcaması gerçekleştirecek. Yani sonuna kadar Kamavinga ihtimalini kovalayacak Galatasaray. Onun dışında Yusuf Fofana Milan forması giyiyor. Devre arasında da istenmişti. Yine Galatasaray'ın ilgisi devam ediyor. Alternatiflerden bir tanesi. Pap Gay, Villarreal'de yine Galatasaray'ın listesinde olan isimlerden bir tanesi. Kepren Turam Juventus forması giyiyor. Aslında Galatasaray taraftarını en çok heyecanlandıran isimlerden bir tanesi. İhtimal düşük olsa da Galatasaray o zor ihtimalinin de peşinden gitmek istiyor. Orta saha için adaylar şu anda bunlar. 10 numaraya gelecek olursak Bernardo Silva ismi evet Galatasaray'ın gündeminde. Galatasaray oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. İlk günden beri söylüyorum oyuncu 3 yıl için 50 milyon euro beklentisi var. Ki bonservisi elinde olan işte imza parası dahil beklentisi olan rakamlar bu seviyelerde ama oyuncunun önceliği Türkiye değil. Oyuncu İspanya ya da İtalya'ya gitmek istiyor. Kariyerine buralarda devam etmek istiyor. Atletico Madrid'de görüşmeler belli bir seviyeye gelmiş durumda ama Galatasaray'ın vereceği rakamı şu anda Atletico Madrid vermiyor. Atletico Madrid ihtimali gerçekleşmezse o zaman Galatasaray söz konusu olabilir. Galatasaray'ın bu bölgedeki bir diğer alternatifi Borussia Dortmund forması giyen Julian Brandt. Oyuncunun sözleşmesi sona erdi. Şu anda Avrupa'dan talipleri olan oyunculardan bir tanesi. Galatasaray bu oyuncuyu imza parası artı maaşıyla kadrosuna katabilir. Oyuncu da Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor ama Galatasaray burada ilk ihtimalin peşinde. Bernardo Silva. Oldu ki işte yabancı oyunculardan çıkamadı. İhtimallerden bir tanesi de Can Uzun. Frankfurt forması giyiyor. Ama çok yüksek maliyetli bir oyuncu. Kulübü 40 milyon euro bonservis talep ediyor. Gerçekleşmesi zor transferlerden bir tanesi. 10 numara bölgesi de dediğim gibi Bernardo Silva, Julian Brandt, Can Uzun. Bir de Galatasaray taraftarı özellikle sosyal medyadan ve bir önceki videomuzun altına yazdığı için ben konuyu araştırdım. Lokomotiv Moskova forması giyen Bakratov. Rus oyuncu. 2005 doğumlu 20 yaşında. Geçen sezon menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerilmiş. Ama Galatasaray orada tercihini Gabriel Sara'dan yana kullanınca bu oyuncu bu sezonda çok daha üstüne koyarak inanılmaz bir performans ortaya koydu. Yanlış bilmiyorsam 17 gol 13 asistlik bir performans gösterdi.
5: İyi, iyi performans.
6: Zenit bir de şeye uyuyor. Şimdi senin transfer edeceğin oyunculardan 3 tanesinin Renato Niyaga var. Diğerlerinin 2003 ve sonrası doğumlu olması tabii gerekiyor. Bu kontenjana uyan oyunculardan bir tanesi Bakratov. Zenit'in oyuncuya 5 milyon euro bonservisi içinde 25 milyon euro teklifi var ama oyuncu Rusya'dan ayrılmak istiyor. Paris Saint Saint-Germain'in bir ilgisi var ama yeniden Galatasaray'ın gündemine gelebilecek yıldız adaylarından bir tanesi olduğunu söyleyelim. Barış Alper Yılmaz'ın ayrılığı konusunda da Galatasaray'ın bir hazırlığı var. Barış Alper Yılmaz'ı Arsenal geldi burada izledi. %100 teklif yapacak diye bir durum söz konusu değil ama yakından takip ediyorlar. Onun dışında Premier Lig'den yine 1-2 kulüp daha Barış Alper Yılmaz'ı çok yakından takip ediyor. Hatta İtalya'dan da yarın öbür gün Galatasaray'ın kapısını çalacak birkaç tane kulüp var. Onun ayrılık ihtimaline karşı Aral Şimşir, Midland forması giyiyor. Galatasaray'ın ilgilendiği oyunculardan bir tanesi. Kulübünün 15 milyon euro üstü bir bonservis beklentisi var ki Avrupa'dan da talepler var. Lille mesela çok yakından takip ediyor ve 9 milyon euro civarında bir teklif yaptılar. Midland ilk teklifi kabul etmedi. Devre arasında Trabzonspor 14 milyon euro evet. bir teklif yaptı. Trabzonspor'a da gitmeyi kabul etmedi. Oyuncu Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. Barış Alper Yılmaz ayrılığı ihtimaline karşı Galatasaray böyle bir ihtimalin peşinden de koşuyor. Yine kanat transferi için Noah Lang kaderi belli olduktan sonra Napoli'de 30 milyon euro ödemek istemiyor Galatasaray. Tekrar kiralanma ihtimali söz konusu olabilir. Kiralık. Çünkü hani Galatasaray'ın o kiralık oyunculardan en memnun kaldığı isimlerden bir tanesi.
5: Çok iyi devre arası transferiydi bence.
6: Kesinlikle o parmağı kopma muhabbeti olana kadar inanılmaz iyi performans bence gösterdi. De. Bir de en son Antalya Spor maçı mesela Galatasaray'ın en kritik Tabii. maçlarından bir tanesi. O maçta da oyuna girdikten sonra çok iyi performans gösterdi. Bir de taraftara çok ciddi anlamda bir uyum sağladı. Bir de bir şarkı çıkardı. İnanılmaz
5: güzel şarkı
6: ve çok iyi.
5: Ben de dinliyorum.
6: Kesinlikle çok iyi. Yani artık birçok şampiyonluk kutlamasında Aynen. futbolcular o şarkıyla çıkıyor.
5: Arsenal'li oyuncular falan da kullanmış hatta. Declan Rice oynuyor falan.
6: Evet evet. Yani çok güzel bir şarkı. Yani sempatik bir adam. Evet. Ve buraya çok iyi uyum sağladı.
5: Klibi falan müthiş. Tekerle falan çekmiş.
6: Harika harika. O Beşiktaş'ta falan takılıyor. Bir de biliyorsun Beşiktaş altyapısında falan oynamıştı. Ben sana şunu söyleyeyim. Eğer Galatasaray söz konusu olmazsa bence transferi için Fenerbahçe ya da Beşiktaş mutlaka devreye girecektir. Yani öyle bir ihtimal söz konusu. Bir de Arsenal'den sezon sonunda büyük ihtimalle ayrılacak Torshat. Belçikalı oyuncu Leonard Torshat. Galatasaray'ın gündemine geldi. Galatasaray bir nabız yokladı. Barış Alper Yılmaz'ın ayrılık ihtimaline karşı böyle bir girişim de söz konusu olabilir. Galatasaray'ın genel anlamda transfer gündemi bu şekilde. Şu an Dursun Özbek ailesiyle beraber Kemer'deki otelde tatilde ve 1 Haziran'dan itibaren Okan Buruk ve ekibinin sözleşmesi imzalanacak. Hı-hı. Sonrasında transfer harekatı net olarak başlayacak diyelim Muzaffer Galatasaray'da.
5: Son bir şeyi sorayım sana ya.
6: Tabii ki.
5: Barış Alper transfer ihtimalini söyledin ya. Yönetimin beklentisi ne abi Barış Alper için yani fiyat anlamında?
6: Yönetim ne Osimhen'i ne Barış Alper Yılmaz'ı ne de başka bir oyuncuyu satmak istemiyor. Ama hani 60 milyon eurodan aşağı da bırakmak istemiyor.
5: Bırakmaz yani Barış Alper'i.
6: Ütopik gelebilir ama şunu söyleyeyim mesela. Leao menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye de önerildi, Galatasaray'a da önerildi. Şu an sokağa çık Galatasaray taraftarına sor. Leao mu Barış Alper Yılmaz mı? Bak Leao dünyanın en önemli yıldızlarından bir tanesiydi ki bu sene bir düşüş.
5: Bu sene düşüşte.
6: Hani normalde geçen sene olsa 100 kişinin 90'ı Leao der. Tabii. Şu anda mesela Barış Alper Yılmaz daha yüksek çıkabilir. Ya Galatasaray'ın ben oyuncu satayım, para kazanayım diye bir hedefi yok. Ben bu kadroyu kurayım, zaten gelirlerimi arttıracağım. Ona göre yoluma devam ederim ama Barış Alper Yılmaz'ın bir Avrupa hayali var. Onun için de Galatasaray kulübünün beklentisi 50 milyon euro üstü, 60 milyon euro seviyeleri diyebiliriz.
5: Abi ağzına sağlık, teşekkür
6: Senin
5: ederim.
6: Senin de ağzına sağlık, ben de teşekkür ederim. Videomuzu beğenirlerse, aynı zamanda Digi Futbol'a abone olurlarsa seviniriz. Herkesin Kurban Bayramı'nı da kutluyoruz. Bayramdan sonra da yayınlarımıza devam edeceğiz.
5: Görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Kim ne dedi?
4: Digi Futbol YouTube kanalında Yakup Çınar Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi.
1: Reklam.
7: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam.
0: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
1: Reklam bitti.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
9: Bu bir tekrar yayındır.
10: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
11: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor. Türkiye'nin spor radyosu 92.2 Radyo Gold'den herkesin buluşma merkezi, yolu futboldan geçenlerin ortak adresi Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem programından ben Çağatay Çıtlak hepinize merhaba diyorum. Takvimler 28 Mayıs 2026 Perşembe'yi gösterdiği bayramın ikinci gününde bayramın bereketi evlerinize, huzuru yüreklerinize dolsun inşallah. Kimileri tatilde tabii, kimileri sevdikleriyle aynı sofrada ama biz bugün yine görevimizin başındayız. Çünkü biliyoruz ki bazı bağlar mesafeyle değil sesle kurulur. Ve şimdi o sesi duyma vakti 0212 273 10 10 0540 273 10 10'dan mesajlarınızla, duygu ve düşüncelerinizle ya da her zaman olduğu gibi Türkiye'nin en çok takip edilen ve izlenen spor yorumcularıyla birlikte yaklaşık 2 saat boyunca Türkiye radyolarının kendi saatinde en çok dinlenilen ve en çok takip edilen futbol programı Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde her zaman olduğu gibi mesajlarınızı bekliyoruz. Instagram kullananlar ve yine soru sormak isteyen dinleyicilerimiz için de Çağatay Hoca Instagram adresinde bizlere ulaşabilirsiniz diyorum. Tabii bayram inşallah iyi geçiyordur sizler için de. Sevdiklerinizle birlikte, ailelerinizle birlikte bayram coşkusunu hep birlikte inşallah yaşayalım. Çayın demini aldığı, sohbetlerin koyulaştığı, arabasında bizleri dinleyen, memlekette ya da memleket yolunda olan, ailesiyle oturan ya da yalnız hisseden herkese sesleniyorum. Bugün yine yalnız değilsiniz. Mikrofonlar açık, kalpler açık ve her zamanki gibi Radyo Gold'de sesinizin yankısı var. Hem bayramın coşkusu hem de sizlerle birlikte olmanın verdiği huzurla Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem programına hazırsanız başlayalım. Radyonuzun sesini lütfen birazcık daha açın. Çünkü şu anda bugünün ilk konuğu var. Sevgili artık partnerim diyorum. Anadolu Ajansı'nın en önemli isimlerinden bir tanesi. Türkiye televizyonlarında da yaptığı yorumlarla beğenilen isimlerden bir tanesi. Sevgili Serdal Kalaycı, hoş geldin yayınımıza. İyi bayramlar diliyorum Serdal'cığım.
12: Çağatay Hocam iyi bayramlar, hoş buldum. İyi bayramlar, nasılsın, iyi misin
11: Çağatay
12: Hocam?
11: Çok teşekkür ediyorum, sesini duydum daha iyi oldum valla. Enerjinle
12: ben
11: birlikte.
12: Ben de aynı şekilde teşekkür ederim.
11: Neler yapıyorsun, nasıl geçiyor?
12: İstanbul'da geçiriyoruz bayramı hocam. Yani bayram sakinliği biliyorsun, aile ziyaretleri genelde olur. İşte kurban işini hallettikten sonra ilk gün, daha sonra aile ziyaretleri falan derken biraz İstanbul'un dinginliğini çıkarmaya çalışıyoruz. Hı-hı. Aslında böyle öğleden sonraları yine trafik oluyor bir tarafa gitmeye çalıştığımız zaman ama yine de nispeten daha sakin bir İstanbul var. Evet. Onun keyfini çıkarmaya çalışıyoruz öyle diyelim.
11: Evet.
12: Şehir dışına çıkmadık.
11: Nereden başlamak istersin? Bugün Serdal Kalay, sana sözü bırakayım mı?
12: Aslında gündem çok, evet. Her tarafta gündem var. Gündemsizlik çekmiyoruz gerçekten. Futbol.
11: Dün akşam da final vardı.
12: Evet, dün akşam da final vardı. Ve yine bir İngiliz takımı. Geçen sene de Chelsea götürmüştü kupayı müzesine. Yine bir İngiliz takımını kupayı götürüyorduk. Ben oradan hemen kısa bir böyle şey yapacak olursam.
11: Tabii
12: yani
11: ki mikrofon sende.
12: Rayo Vallecano karşısında gerçekten Samsun Spor aklıma direkt tabii herkesin geldi. Ben Samsun Spor'un yani aslında tam olarak iyi bir planlama yapmış olsaydı Rayo Vallecano'yu geçip ileriki turlarda da şansın olabileceğini hep inanmıştım. Çünkü Samsun Spor'un gerçekten bu sene dönem dönem özellikle ortaya koyduğu futbolu o kadar beğenerek izledik ki yani ama hep bir takım yerlerde kırılmalar yaşadı. Bazı performansların üzerine çıkması gereken maçlarda çıkamadı. Bir teknik adam değişikliği falan da yaşadı tabii hatırlayacak olursak. Özellikle Rayo Vallecano karşısında yani ilk maçtan sonra çok çok ümitlenmiştim. Ama tabii ligdeki atmosfer, bir Fenerbahçe maçını hatırlayacak olursak çok mücadele etti Kadıköy'de. Kazanamadı neticede ama o maçın Rayo Vallecano ikinci maça yansımaları çok fazla olmuştu bana göre. Yani düzgün bir planlama olsaydı, aslında daha düzgün bir planlama Samsun Spor'u ileriki turlarda da görebilirdik. Tabii içimden geçen finalde görmek diyeceğim de hani birden böyle abartılı da konuşmak istemiyorum. Tabii ben bir de Samsunluyum yani. Ben çocukluğumdan ve Samsun Spor maçlarını hep stadyumda canlı canlı izlemiş, destek vermiş bir insanım. Dolayısıyla tabii Samsun Spor'un o seviyelerde olduğunu olmasını tabii ki istiyoruz, hayal de ediyoruz. Bütün takımlarımız tabii Avrupa Kupalarında finalde görmek isteriz. Yani dediğim gibi Samsun bu sene daha ileri turlara gidecek durumu vardı. Yani neden finalde görmeyelim ki? Çünkü yani Rayo Vallecano'nun sonrasında karşılaştığı takımlara baktığımız zaman işte Ajax Atina, bir de Strasbourg eledi ve finale gitti.
11: Hatta bir arada da liderdi Samsun Spor.
12: Evet evet tabii şeyde grup maçlarında liderliği de elinde götürdü. Yani Samsunspor sonraki Rayo Vallecano'dan sonraki turlarda da baş edebileceği takımlardı. İçim biraz böyle şey oldu, yandı yani. Keşke buralarda takımımızı görmüş olsaydık ama şuna inanıyoruz ki Sayın Başkan Yüksel Yıldırım takımına çok ciddi güzel yeni yatırımlar peşinde. Daha iyi bir Samsunspor da önümüzdeki sezon daha katkı takviye edilmiş Samsunspor aslında. Yine iyiydi yani Samsunspor seviyesinde çok önemli bir performans ortaya koydu takım. Bu takımın daha da ileri bir oyun oynaması için, daha yüksek seviye oynayabilmesi için gerekli takviyeler yapılacaktır. Bakalım göreceğiz diyelim. Onun haricinde gündemimizde bir milli takım var biliyorsun. Sevgili Çağatay Hocam ve milli takımımızda çalışmalarına başladı 22'sinden itibaren ufak ufak. Tabii Dünya Kupası çok büyük bir hedef. Biz nasıl elemelerde, Dünya Kupası elemelerinde özellikle playoff turunda çok büyük heyecanlar yaşadık ve tabii orada hep sonuç odaklıydı. Sonuç odaklı olması gerekiyordu tabii ortaya konan futbol. Yani güzel futboldan ziyade maçı nihayetinde kazanabilmek önemliydi. Maçları o şekilde de geçtik ve bugün Dünya Kupası'na milli takımımız gidiyor. Bu yazı Dünya Kupası'nı takip ederken haliyle milli takımımızın da orada olacak olması bize çok ayrı bir heyecan veriyor. Çok daha farklı izleyeceğiz. Tabii ki milli takımımız olmadığı zaman da Dünya Kupalarını, Avrupa Şampiyonalarını dört gözle takip ettik. Çok güzel maçlar izledik, kötü maçlar izledik derken şimdi ay yıldızlı ekibimizin orada olacak olması bizim için ayrı bir motivasyon kaynağı aynı zamanda. Tabii maçlar çok geç saatlerde ama eminim o maçlar, tabii o saatlerde kalkıp izleyeceğiz o maçları. Belki gün içinde tekrarlarını da izleyeceğiz tekrar. Milli takımımız hazırlanıyor şu anda. Ön bir hazırlık safhası geçiriyor milli takımımız. Montella yönetiminde.
11: Arizona'da olacakmış hazırlık.
12: Evet,

0: Neden? Bu gerçekten sıcak havanın o yüksek tempolu performanslı oyunda ne kadar etkili olduğunu, ne kadar yorucu olduğunu hepimiz biliyoruz. Nitekim şimdi kamp dönemini Arizona'da geçirecek bir takım, tabii ona göre antrenman saatleri mutlaka tespit edilecektir. Burada şunu görüyoruz aslında baktığımızda, hani Amerika'da 2026 Dünya Kupası'nın şartları çok farklı. Ya yani bir Avrupa kıtasında olmuş olsa alışılmış bir iklim. Dolayısıyla daha konfor alanı sunuyor. Belki işte bizim futbolcularımız hep genelde Avrupa'da oynayan futbolcularımız var. Türkiye'de aynı iklim hemen hemen. Dolayısıyla orada artık sadece rakiple mücadele yok. İklimle, mesafeyle, işte şartlarla, o şartların futbolcuların üzerindeki etkisiyle, belki günlük yaşam döngüsü de çok farklı olmak zorunda turnuva boyunca. Aslında oradaki kamp Amerika'nın şartlarına bir hazırlık için çok çok önemli olacak. Buna göre mutlaka teknik ekip planlamalarını yapacaktır. Antrenman saatlerinde özellikle belirlenmesi konusunda planlamalar yapacaktır. Futbolcuların durumlarına göre planlamalar yapacaktır. Çünkü hepimiz çok iyi biliyoruz ki milli takımımızın ana omurgasını oluşturan isimler gerçekten çok yoğun bir sezon geçirdiler. 60 maça çıkan futbolcularımız oldu. Dolayısıyla aslında bu oyuncuların hazırlık süreci tamamen sert antrenmanlar yerine dinlenmeye yönelik, dinlendirici çalışmalarla gitmesi olacak ki şimdi Arizona kampı 35-40 derecelere varan sıcaklıkların olabileceği söylenen yerde, bu özellikle futbolcu bazında hazırlık daha ön plana çıkacak. Nitekim dün testler yapıldı milli takıma. Laktat testi, dayanıklılık testi. Yani bu testler hep futbolcuların şu anki son durumunu, ne kadar yükleme yapılabileceğini, bunları ortaya koyan testler ki çok önemli. Böyle turnuvalar öncesinde bu tarz futbolcuların son durumunu görmek açısından çok önemli. Her biri farklı bir futbol ikliminden, farklı bir futbol coğrafyasından, farklı bir tempodan geliyor. Özellikle Avrupa'da üst düzey oynayan oyuncularımızın oralarda karşılaştıkları antrenman tempolarının yüksekliğini düşünecek olursak, gerçekten bu kısa süreçte dinlenme arası o bünyenin dinlenmesi için yetecek bir ara değil. Yani bunu kabul etmek lazım. Ancak hem aktif hem de durağan bir şekilde, yani aktif dinlenme dedikleri tarzı Montella bence çok iyi bir şekilde yapacaktır o planlamayı ki milli takımımız bize birçok şeyi inandırarak geldi. Yani ta 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı düşünecek olursak, orada onunla oynanmış çeyrek final, ardından Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselmemiz, işte ardından bu Dünya Kupası elemelerinde puan rekoru kırarak, kendi milli takımımızın puan rekorunu kırarak gelmemiz, işte playofflarda o gösterdiğimiz direnç, yani artık biz kazanmaya odaklı bir takım olabildiğimizi göstermemiz, bunlar çok kıymetli şeyler. Bunlar hep bizi belli kazandırdı. İşte 2002'de nasıl hiç tahmin edemeyeceğimiz bir başarı ortaya çıktı. Bugün bize 2026 Amerika Dünya Kupası'nda, hep Amerika diyorum tabii, işin içinde Kanada ve Meksika da var da, nihayetinde Amerika'da sonuçlanacağı için öyle söylüyorsun. Evet. ABD, yani orası tabii. Amerika kısmı.
1: Bu arada Dünya Kupası'ndaki rakibimiz Amerika'nın da kadrosu belli oldu. O da dün açıklandı, D grubundaki rakiplerimizden biri.
0: Evet, aslında hani böyle yani bazı isimler girmesi beklenen bazı isimler de vardı, onları da görememiş olmak, yani normal olarak onların da bu eleme, kendi kıta elemeleri sürecinde geçirdikleri kadroda benzer bir kadro var, alternatifli yine onların da bir kadrosu. Yani hocam, kadrolar babında baktığımız zaman aslında 3 rakibimiz de bizden çok çok farklı futbol tarzlarına sahipler. Yani 3 tane ayrı futbol iklimiyle mücadele edeceğiz. Yani gerçekten de öyle. Yani Avustralya çok farklı, Paraguay çok farklı, Amerika'yı
1: ev sahibi zaten, evet.
0: Ev sahibi ve hani o avantajı da var, o psikolojisi de var, o motivasyonu da var. Amerika daha çok Avustralya ve Paraguay'dan daha çok böyle gözümüzün önünde olan bir lig, sebebi de oraya zaman zaman işte yıldızların oynuyor olması, yıldız transferleri yapıyor olması, öyle zaman zaman ilgi odamızı kendisine çeken bir lig. Evet. Dolayısıyla ev sahibi olması zaten kendisine kendi ülkesinde işte ağırlayacak olması bizde. Onların motivasyonu çok daha farklı seviyeye çekecektir ama biz alternatifli bir kadroyuz. Yani hocamız çok farklı oyun tarzlarına göre motive edebiliyor. Oyuncuları ona göre sağ içinde dizebiliyor da tamam. Şu ana kadar özellikle Dünya Kupası elemelerinde aynı oyun tarzı

0: gördük. Yani yine görünen o ki center forces oynayacağız. Ama sonuçta bu bizi buraya getiren, özellikle son bir yıla baktığımız zaman oyun karakteri bu şekilde gibi bir oyun karakteriydi. Zaten elemeler geçtikten sonra, Dünya Kupası'na katılacağımız artık ortaya çıktıktan sonra bu kısa süreçte milli takımların zaten çok fazla toplanma şansı yok. Yani bir değişim, bir devrim yapamazsınız. Nasıl başladıysanız öyle götüreceksiniz. Yani bizim milli takımımızda belki performanslara bağlı, yani yorgunluk düzeylerine bağlı, belki farklı oyuncuları çok ya hocanın rotasyonda kullandığı bazı isimleri daha uzun süreler görebiliriz, 11'de de görebiliriz. Bunu da bekliyorum açıkçası, çünkü yani sakatlıktan dönecek oyuncularımız var. Sakatlıktan dönecek oyuncularımızın 14'ünde ilk maçımız olduğunu düşünürsek ne kadar hazır olacakları, onlar da çok önemli detaylar. Bunlar hep önümüzdeki haftadan itibaren, bayramdan sonra, aslında Amerika kampı başladıktan sonra daha çok netleşecek durumlar. Çok ümitliyiz, ümidimiz çok. Yani bizim dediğim gibi Montella hocamız yönetiminde beklenti artık o kadar yukarıya çıktı ki, bir de bu jenerasyon kolay yakalanmadı. Bu jenerasyon üzerine gidilerek bu hale geldi. Ve oyuncularımızın çoğu Avrupa'nın önemli liglerinde yıldız oyuncular. Onları düşündüğümüz zaman da onların kariyerleri için de çok önemli olacağı için ortaya koymak isteyecekleri performans milli takımıza kazandıracak haliyle. Ülkemiz kazanacak bu durumdan. O yüzden çok umutluyuz. Hele bir başlasın şu Arizona kampı. Teknik ekip oranın o şartların üstünden de gelecektir. Başta da vurguladığım gibi sadece rakiple mücadele değil, aslında bulunan şartlara karşı da bir mücadele. Orada kamp yaptığı bölgedeki şartlara uyum sağlamak da çok önemli. Yani hani bu sadece bizim takımımız, bizim milli takımımız sıcakta, olumsuz şartlarda çalışacak değil de birçok takım için de böyle lojistik anlamında sıkıntıların olacağı bir organizasyon vardır. Çünkü yani her organizasyon her takım için mükemmel seviyede gitmeyebilir. Bunlara da, yani bunlar bir şekilde aşılabilecek mevzular. Sadece biraz günlük yaşantıları futbolcularımızın olağan akışının dışında gelişebilir. İşte antrenman saatleri herhalde büyük olasılıkla böyle
1: ona göre de ayarlanır zaten.
0: Yani tabii serin saatlere çekilerek, işte belki akşam üzeri, belki biraz sabah erken bir şekilde milli takımımız hazırlanacak.
1: Serdar Kalaycı, çok özür diliyorum. Şimdi mesaj geldi. Amerika'dan, Florida'dan Nevzat Bey diyor ki selamlar, Arizona sıcaktan da öte tam bir çöl iklimi diyor. Bunun ötesinde evet, maçlara bu merkezden gidip tekrar gelmek çok zaman alacak. Milli takımımız için kötü bir planlama yapılmış. Ben Florida'dayım diyor, Amerika'da. İşimden dolayı herhalde gitmediğim eyalet kalmadı. Amerika coğrafyasında iyi tanırım demiş. O da Serdal Kalaycı'ya selamlarımızı iletir misiniz demiş. Amerika'dan da sana selam gelmiş.
0: Çok selamlar, sevgiler, çok güzel bilgiler.
1: Çanakkale'den geliyor. Bora Bey diyor ki Serdal Bey de Cem Dizdar'da hemşehrimiz, onlar da Samsunlu. Beşiktaş teknik direktörü kim olacak ya da kimler olmalı gibi bir sorusu var. Zaten Beşiktaş'a da değineceğiz. Kaldığın yerden lütfen devam edebilir misin?
0: Florida'dan mesaj gönderen dinleyicimiz gerçekten önemli bilgiler vermiş. Gerçekten de şu çok net, hani planlama kötü yapılmış derken, yani bu aslında FIFA'nın yaptığı bir planlama. Aslında burada bizim belki bir tercih şeyimiz yoktu. Dolayısıyla her takım her şartı orada uymak zorunda.
1: Aslında burada şey mi yapmışlar sevgili Serdal Kalaycı? Playoff'a kalan takımları mı cezalandırmışlar? En son kaldıkları için.
0: Yani eğer önceden doldurmuşlarsa bu kamp merkezlerini, ama ya öyle bir şey de çok büyük bir haksızlık olur. Sanmıyorum öyle yapıldığını, ama ya orada da artık bu işlerin kulisi dönüyorsa, yani artık her şeyden böyle çekinir, her şeyden nem kapar olduk hocam. Ya yani dünya futbolunda gerçekten zaman zaman böyle istemediğimiz, bizim ülkemizde de böyle nahoş şeyler olabiliyor, ama dünya futbolunun her yerinde var. Yani çünkü birileri bir şey talep eder, üste çıkmaya çalışır farklı yollar. Yani orada da öyle bir kulis yapılıyorsa vay halimize diyeceğim de inanmak istemiyorum, düşünmek bile istemiyorum. Dolayısıyla o lokasyon belirlenirken belki işte ilk maçımızı oynayacağımız yerle ikinci maçlı ve üçüncü maçımızı grupta oynayacağımız yer arasındaki mesafe belki gözetilmiştir diye düşünüyorum. Yani o iklim şartları da bizim için çok önemli olacak. Sadece takım rakiplere karşı hazırlanmaktansa Ya yani oraya o yaşantıyı benimseyerek günlük nasıl yaşamamız gerekiyorsa, futbolcularımız nasıl yaşamasını gerekiyorsa buna da artık uğraşacaklar. Bu da başarı elde edeceksek o oraya giden yolda çok önemli olacak. Yani milli takımımız için çok önemli bir şey, nasıl diyeyim, bir eşik atlama dönemi gerçekten. Çünkü Dünya Kupası'nda alacağımız başarı bizim önümüzdeki bu jenerasyonun bir sonraki Dünya Kupası'na da çok önemli oyuncularının var olacağını bilmek daha da bizi sevindiriyor aslında. Dolayısıyla bu Dünya Kupası bizim için 2002'den sonra, o başarıdan sonra çok çok önemli. Umarım her şey yolunda gider. Futbolcularımız için motivasyon çok yüksek bir turnuva olur ki öyle olacağını sanıyorum. Kariyerleri için paha biçilemez bir yere getirebilirler. Hem kendileri adına hem bizim milli takımımız adına. Yani o şartların çok olumsuz olacağını, yani tabii iklimsel şartlar olacak ama yani bu durumdan çok çok çok fazla böyle etkileneceğini, bu durumun performanslarına yansıyacağını açıkçası düşünemiyorum. Evet, biraz zorlanacaklar ama zorluğu seven oyuncular hepsi, mücadeleci bir milli takıma sahibiz. O yüzden bize zaten hep vurguluyoruz, güven veriyor milli takımımız. Montelli Hoca da hep diyoruz bizden birisi. O da o beklentinin çok farkında. Artık bulunan seviyenin üzerinde bir oyuncu grubuna sahibiz gerçekten. Bugün sıralamalarımız da hep böyle yükselme eğiliminde, dünya sıralamamız, Avrupa sıralamamız. Dolayısıyla yani kabına sığmayan bir milli takımımız var diyebiliriz artık yavaş yavaş.
2: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam edecek.
3: Reklam.
4: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
5: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. WinStar koduyla kampanyaya katılın. 1 yıllık WinConnect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de.
6: Garanti BBVA yatırım.
7: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
8: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam ediyor.
4: Ve o yüzden diyorum yani bu Dünya Kupası da çok çok önemli. Zaten yani gruptaki bütün takımların kapalı kutu diyoruz. Hepsi çok farklı futbol ülkesi, çok farklı oyun tarzlarına sahip ama biz de yani bence hibrit bir takımız. Yani biz böyle topa sahipliği de oynayabilen bir takımız. Geçişi de iyi yapan bir takımız ki o hızlı hücumlu oyunlarımız bizim bence en tehlikeli yönümüz. Özellikle o tarz oynayan oyunculara çok sahibiz. Çünkü yani solda Kenan'ımız, Kerem'imiz, işte Arda'nın yönlendiriciliği, zaman zaman attığı güzel goller, verdiği paslar, Barış Alper'in yine oynadığı kanadı çok iyi kullanıyor olması, fiziksel gücü, o geçişlerdeki gücü, rakipleri yorması. Yani anlatacak çok meziyetlerimiz var. Bunların hepsini temenni ediyoruz ki bütün maçlarda sahaya yansıtacağız. İnşallah güzel bir Dünya Kupası süreci geçireceğiz. Bakalım, dediğim gibi milli takımımız Amerika'ya gittikten sonra bayram sonrası hemen pazartesi bir Kuzey Makedonya hazırlık maçı var. Ardından da zaten sonraki gün Amerika'ya gidiyorlar yanılmıyorsam. Ya yani orada artık kamp başlayacak, ondan sonra bütün motivasyon da Dünya Kupası'na doğru yönelmiş olacak.
5: Sevgili Serdal, şimdi bana bir mesaj geldi. Spor yazarı hatta muhabir arkadaşlarımız da devamlı yazıyorlar. Milli takım bu 3 maçta 9000 kilometre yapacakmış, biliyor musun Serdal?
4: Evet ya biraz önce ben de onu tekrar hatırlatayım dedim. Hı-hı. De bir an öyle dedim, ağımdan gitti. Yani çok önemli bir şey bu gerçekten. O yorgunlukları atlatmak ya, çünkü Amerika kıtası çok büyük bir kıta. Yani bir tarafından bir tarafına giderken bile 5-6 saatlik, 7 saatlik mesafeli yerler var. Dolayısıyla yani bunu düşündüğümüz zaman önce Kanada'da oynayacağız maçı, sonra Amerika kıtasına, Amerika'ya gireceğiz, ABD'ye. İşte kamp orada, git gel 9000 kilometre çok büyük bir şey ya, çok önemli. Teknik ekibe gerçekten çok önemli iş düşüyor. Belki ekipte çok daha farklı uzmanlar da yer alacaklar bundan dolayı. Bunun planlaması yapılmıştır mutlaka. Yani antrenmandan çok iyi bir dinlenme geçirmesi gerekiyor milli oyuncularımızın. Bunlar da Amerika'nın şartları. Yapacak bir şey yok diyoruz. Önümüze bakacağız diyoruz artık. Gerçekten bu bizim futbolumuzun, milli takımımızın futbolunun geldiği seviyede bunlar bahanemiz olamaz tabii ki. Olmayacaktır da mutlaka. Gereken hazırlıklar neyse yapılacaktır diye bakıyoruz Çağatay Hocam.
5: Evet. Şimdi sevgili dostlar da varmış bizleri dinleyen. Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Genel Sekreteri sevgili dostum Volkan Akgül de var. Gerçekten Türk tenisi için uluslararası organizasyonlarda, Türkiye için Gençlik Spor Müdürü ve aynı zamanda Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Sayın Veli Ozan Çakır'la birlikte çok başarılı işler yapmışlardı. Onlar da Elazığ'da bizi dinliyormuş. Tunahan Akgül'ü de, Ahlas Avşar'ı da ben öpüyorum. Onlara da çok çok selamlar söylüyorum.
4: Sevgiler, saygılar gönderiyoruz.
5: Mehmet Açı diyor ki, Serdal Kalaycı, bana göre Fransa bu kupanın çok ağır favorisi ve rahat bir şekilde kazanacak gibi, acaba katılır mı bana demiş Serdal Bey.
4: Ya tabii ki favori sıralayacağımız zaman mutlaka Fransa'yı oraya yazarız. Yazabileceğimiz bir takım olur. Ama yani Amerika bu Dünya Kupası bence böyle sürprizleri açık bir Dünya Kupası olacak gibi görünüyor. Ya en azından yani çeyrek ve yarı finalleri çıkan takımlar açısından böyle çok sürpriz yapacak takımlar olacak diye düşünüyorum. Biz de, bizim bir takımımız olacak bunların içerisinde. Yani gerçekten çok inanıyorum buna. Tabii ki sorursan bana, yani ben Fransa alır götürür bu kupayı, kazanır demem açıkçası. Ya onun önüne geçecek takımlar da var. Ha bugün baktığımız zaman Fransız takımlarına yani hani o performans odaklı konuşuyorsa eğer dinleyicimiz, ya ben çok tane direkt Fransa yazamam. Ama dediğim gibi o grubun içerisinde mutlaka şans, büyük şans vereceğimiz takımlar içerisinde yer alıyor. Yani aslında meziyet olarak sıralarsak İspanya'yı tekrar gösterebiliriz. Pek tabii ki favoriler arasında.
5: Evet, evet.
4: Pek tabii ki Türkiye'yi de neden olmasın, neden göstermeyelim? Yani bugün mesela İspanya'yı gösterebiliriz derken, tamam, biz Dünya Kupası elemelerinde ilk maçta İspanya karşısında hiç istemediğimiz bir skor aldık. Çok istemediğimiz, zaten yani o oyun temposu karşısında demoralize olunca bir şey yapamadığımız bir maç oldu belki, ama ikinci maçta her ne kadar onlarda da hani rotasyon olmuş olsa da bizim açımızdan da çok bir şey değişmeyecekti. Yine de İspanya karşısında bir oyun planıyla sahada yer alabilmiş olmak, ki Dünya Kupası'nın artık hani ruhuyla, o motivasyonla, o seviyelerde çok çok daha farklı olacaktır.
5: Evet.
4: Şimdi şunu çok iyi bir şekilde göreceğiz biz. Yani elemelerdeki performanslarla bu kupada, turnuvadaki performanslar çok fark ediyor. Bunu geçmiş Avrupa şampiyonalarında da gördük. Geçmiş Dünya Kupası'nda da, 2002'de de gördük. Yani 2002'de bizzat uzaktan, ama o dönemi bilen birisi olarak, izlemiş birisi olarak tam o döneme göre çok iyi futbolcularımız vardı. Bizim yani takımlarımızda oynayan futbolcularımız, oyuncuların seviyeleri çok iyiydi. Çok da güzel bir işte imza attılar. Burada tabii Dünya Kupalarında şimdi bizim Avrupa'da mücadeleleri hatırladığımız zaman çok daha farklı futbol ülkeleriyle karşılaşabiliyoruz. Yani bizler Avrupa futbolu gerçekten çok mücadeleci, zor bir bölge futbol açısından. Avrupa farklı kıta ülkeleriyle karşılaştığımız zaman yani hani 2002 bunun bir yansımasıydı bence.
5: Tabii farklı, bir farklı bir futbol iklimi. Bir yandan da bugün, bugün de hep yurt dışından geliyor. Yani Florida, Almanya, Hollanda, şimdi de Los Angeles'tan günaydınlar demiş Emre Bey diyor. Emre Bey diyor ki Arizona'da kamp yapılacak yer çok önemli diyor. Bazı bölümlerinde 20 derece, bazı bölümlerinde de diyor Phoenix gibi 35 derece sıcaklıkta oluyor demiş. O da böyle bir bilgi vermiş. Teşekkür ediyoruz kendisine. Yani, yurt dışına da sevgiler, saygılar.
4: Evet, yani hocam bu arada uluslararası yayın yapıyorsun. Tebrik ederim seni.
5: Biraz yani sonra İngilizcesiyle devam edeceğiz.
4: Zaten çöl iklimi dediğimiz zaman hani işte gündüzün sıcaklığı gece bir anda böyle buz kesebilen, tabii çok buz değil de ısı dereceler arasındaki farklılıklar çok olan bir yer. Çok dengesizliğin olduğu bir yer. İşte dinleyicinin anlattığı gibi aslında işte bir yerde 20 derece, bir yerde 35 derece, belki 40 dereceye çıkabiliyor. Yani dolayısıyla bizim milli takımımızın kamp yaptığı yer Arizona küçük bir yer değil. Kocaman bir bölge Arizona. Bir eyalet. Dolayısıyla hani eyaletin her bölümünü aynı düşünmemek lazım mutlaka. Yani o açıdan diyorum yani, mutlaka dengeleyici bir unsur. Çok çok çok sıcak olsa bile bu mutlaka aşılacaktır. Bu yani zamanlama, antrenman zamanlamalarıyla mutlaka üstesinden gelecektir ki zaten hani FIFA bir planlamayı yaparken bütün bunları göz ardı etmemiştir zaten. Yani
5: mesela Amerika'ya
4: Türkiye şöyle atıyorum dememiştir.
5: Yani şimdi İran da gidecek ya Dünya Kupası'na.
4: Evet,
5: Amerika'ya
4: evet.
5: Hani gece kalmaya izin vermediği için onlar da Meksika'da kalacaklar.
4: Yani
5: bir
4: çok
5: böyle bir şey, evet.
4: Farklı konular işte gündeme geliyor. Bu da işin bir tarafı, işte sporun dışındaki mevzular yüzünden. Yani keşke böyle şeyler olmasaydı. Yani onların belki daha zor olacak, ama onların maçları, ilk grup maçları Meksika'ya mı planlı? Ona çok hakim değilim. Şu an yanlış bir şey söylemeyeyim. Ya bizim yapacağımız şey, ben o açıdan çok güveniyorum. Az önce vurgulamaya çalıştığım farklı kıtaların ülkeleriyle karşılaşmaya başladığımız zaman, maçlar oynadığımız zaman çok da şanslar artabiliyor. Çünkü Avrupa'da artık yani oyun yapıları da birbirine benziyor. Diyorum yani işte Avrupa'da sık karşılaştığımız bir takım karşımıza çıkmış olsa yani hani bizim takım özelliklerimizi biliyor da olabiliyorlar. Evet, yani dünya küçük derler ya, gerçekten hani bizim futbolumuz ne olduğunu maçlarımıza baktıkları zaman mutlaka göreceklerdir, ama maçtan maça gösterilen refleksler, reaksiyonlar oyuncular için de çok farklı olacağı için şansları daha da arttırıyor. Yani ben sürprizi olacak, o özellikle çeyrek final, yarı finallere çıkan takımlar arasında sürpriz takımlar olacağına inanmamın sebeplerinden birisi de bu. Yani bu geçen 2022 Dünya Kupası'yla çok da fazla ilişkilendirmek istemiyorum. Burası bambaşka bir coğrafya, işte şu anda konuştuğumuz
5: futbol iklimi, evet.
4: Evet, bağlantısı başladığından bu yana aslında en çok konuştuğum şey işte Arizona'da o iklim şartlarında yoğun sıcak olacak yerde çalışacak olması, milli takımımızın hazırlık kampı yapacak olması.
5: Biz de uyumayacağız Serdal.
4: Evet,
5: sabah
4: uyuyacağız. Uyumayalım, kazanalım. Kazanalım, güzel futbolları izleyelim. İnşallah. Böyle gruptan sonra yine tur geçen milli takımımız olsun. Uykusuzluğa razıyız. Gerçekten de inandığımız bir jenerasyon olunca, inandığımız futbolcular olunca, çift futbolcu, bu futbolcuları, ana omurgamızı oluşturan oyuncuları bütün bir sezon boyunca Avrupa'da çok önemli işlerde imza attıklarını gördük. Yani dolayısıyla onların devamını getirmesi, kariyerlerini taşlandırması hepimizi, futbolu seven herkesi mutlu edecektir. Beklentimiz de öyle, bakalım. İnşallah güzel şeyler olacak, bekliyoruz bu Dünya Kupası'nı.
5: Evet,
4: bir önce başlasın da tekrar böyle yoğun bir futbol şeyine dönelim.
5: Çok mesaj var Serdal Kalaycı. Onlara bir izin verirsen bakmak istiyorum. 0212-273-1010 0542-273-1010 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde. Mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Programımız canlıdır bu arada. Altını çizerek de belirtelim.
4: Evet.
5: Hem cap canlı, hem heyecanlı, hem 21'den evet. Sonra İngilizcesi tekrarıyla
4: çok güzel. Yayından yayına koştuğumuz. Ben de bir yayın bekliyorum biliyorsun Çağatay
5: Hoca. Evet, evet.
4: Yayından
5: saat 15'te. Onu da anons edelim. Nerede olacaksın Serdal?
4: HT Spor'da satır arasında bekleriz vakti olanları. Vakti olanları ekran başına bekleriz. HT Spor'da yine her ne kadar senin kadar dolu dolu bir program olmasa da
5: en dolusunu pazar günü beraber yapacağız inşallah. Onun da anonsunu yapalım inşallah. Pazar günü saat 15 ile 18 arası sevgili Serdal Kalaycı ve sevgili Aksal Yavuz'la birlikte HT Spor'da pazar 15-18 arası herkesi bekliyoruz. Canlı yayın konuğu olacağız ikimiz de Serdal'la beraber.
4: Gündemi birlikte değerlendiririz o zaman da.
5: Evet, Selçuk Bey diyor ki Çağatay Hocam internet çekmeyen bir yerdeyim, gazetede okuyamadım ama Noelang çağrıldı mı acaba demiş. Evet, Hollanda milli takım kadrosuna Galatasaray'dan Noelang çağrıldı, onun bilgisini de verelim. Evet. Sana gelen mesajlar var. Serdal Bey çok selamlar. Bu da
4: selamlar.
5: Valla yurt dışından artı 44 Almanya'ydı değil mi?
4: Çok uluslararası. Yok, 49 olması lazım.
5: Ha, pardon, 44 İngiltere.
4: İngiltere, evet, İngiltere.
5: Sergen Yalçın'ı başkan mı getirdi yoksa taraftar mı? Beşiktaş yönetimi sosyal medya ile yönetiliyor. Beşiktaş'ın tek efsanesi Rahmi Koç'tur demiş. Bence gerisi de hikaye demiş. Süleyman Bey İngiltere'den mesaj yazmış. Onlara da sevgilerimizi, saygılarımızı yollayalım. Dilersen Beşiktaş'a da geçelim ama vallahi bir yurt dışı mesajı daha var. Bu da Nevzat Ohri'den gelmiş. İran grup maçlarını Kuzey Kaliforniya ve Washington eyaletinde, yani Amerika'da olacak ve günübirlik Meksika'ya uçacaklar bilgisi vermiş. Ona da teşekkür ediyoruz. Beşiktaş'la devam edelim mi Serdal Kalaycı? Çok soru ve çok mesaj
4: tabii
5: var.
4: Tabii ki. Beşiktaş'ta son olarak kuvvetli bir şekilde adı gündeme gelen teknik direktör Felipe Luis.
5: Monaco'yla anlaştı.
4: Evet, bugün o haber, üzücü haber, Beşiktaş'ın beklemediği bir haber geldi. Monaco'yla anlaşmış ki hani gerçekten olabilir mi, olabilir bir teknik adamdı. Özellikle Flamengo'da kazandığı kupalar bu kısa süreçte çok dikkat çekiciydi ki zaten futbolculuğundan da onun o mücadeleci bek oynardı kendisi, bir hatırlatalım. Mücadeleci oyunu biraz böyle teknik adamla da yansıtmış bir görünümü vardı. Türkiye'de bence yapabilirdi. Genç bir teknik adam. Riskleri var mıydı? Elbette vardı. Ama hani Türkiye Ligi'ne kolay adapte olacak bir teknik adam gibi görünüyordu. Ya şunu da belirteyim. Ben bu arada hani teknik adam değişikliklerine çok böyle sıcak bakmam. Ya Beşiktaş'ın hep Sergen Hoca ile bir yola çıktıysa devam etmesi taraftarıydım ama madem bir değişiklik yapıldı, umarım Beşiktaş adına mevcut kadro da devam ettirebilecek, ona daha fazla şeyler katabilecek bir hoca tercihi yapılır. Önümüzdeki yıldaki ligdeki mücadele açısından da baktığımızda biz hep böyle futbolun güzel olması taraftar olduğumuz için her takım adına iyi şeyler olsun istiyoruz tabii ki. Bir takım isimler var mı? Şu anda Avrupa'da Beşiktaş adına geçen o bir takım isimler hep şeyler, yani kontratları devam eden bir teknik adamlar. Yani oralardan Çağatay Hocam, yani çok iyi biliyoruz ki hani bir umduğunu bulamamış bir takım olacak da o düzenini bozmak isteyen bir takım olacaktır. Çok zor şu anda, hani yapabilir deyip güven verecek bir teknik adamı yabancı dışarıdan, yurt dışından, Avrupa'dan getirmek gerçekten çok zor. Yani gün sonunda ben sanki yine bir yerli teknik adama kalacakmış gibi vaziyet bakıyorum, ama bu Türkiye'de de ismi geçenlerden mesela çok Nuri Şahin ismi konuşuluyor ciddi işte, ama onun da Başakşehir'le sözleşmesi devam eden, Başakşehir'le bir yapılanmanın önemli bir parçası olduğunu da biliyoruz. Yani hani
5: burada böyle bir senin söylediğine ek yapabilir miyim? Çok sıcak bir bilgi aldım çünkü bugün. Tabii Nuri Şahin'le ilgili Beşiktaş'ın bir isteğinin olmadığını öğrendim.
4: Olmadı mı? O zaman bu konuşmalar demek.
5: Yani bir ağızdan öğrendim.
4: Doğrudur. Teşekkür ederim bu bilgi için. Ve şey, yani bu süreçte gerçekten hani hep konuşuluyor, gündeme getiriliyor. Belki futbolcu temsilcisi tarafından getiriliyor. Ya yani istişare ediliyor mutlaka. Tabii Beşiktaş yönetimi de çok titiz hareket ettiği için Önder Hoca, Önder Özen şu anda o teknik direktör çalışmaları çok ciddi bir şekilde sürüyor. Tabii Ayhan Beyan Ulu Orta hep isim verilerek yapılmıyor tabii bu süreç. Ama akla gelen hakkında işte bir isim ortaya atıldığında, hakkında kulüp cephesinden bir yorum yapılmadığı müddetçe belki düşünülüyor şeklinde de algı oluşuyor. Böyle devam ediyor, ama verdiğim bilgi önemli. Ama yani gerçekten yani Başakşehir'in böyle bir talep olursa Başakşehir'in tepkisi nasıl olur?
5: Tabii. Bunu da kesinlikle. Etik olmaz zaten.
4: Hem etik olmaz. Yani o takımın düzenini bozuyorsunuz. Şimdi tabii bu haberler çıkıyor. Nuri Hoca'ya da, hoca da mutlaka görüyor. Yani o nasıl bakıyordu? Belki de bu haberlerden sonra Nuri Hoca, yani Nuri Hoca'nın aklı karışmış olabilir. Yani bu cepheden baktığımız zaman aslında hani ben olmaz olmaz diye hiçbir şeye bakmıyorum bizim futbolumuzda. Her şey olabilir ama zor. Bu da çok zor. Yani böyle bugün Beşiktaş için çok heyecan yaratacak bir Avrupa'dan gelecek her teknik adam risk olacak. Gerçekten risk olacak. Çünkü hani özellikle Türkiye Ligi'ni bilmeyen bir hoca tamamen tanıma üzerine, algılama üzerine geçireceği için Beşiktaş kimi getirecekse onunla uzun vadeli bir plan kurmak zorunda. Bu aslında sadece Beşiktaş için değil, bu Fenerbahçe için de geçerli. Yani hiçbir teknik adamdan kimi getirirse getirsin öyle ilk sezonunda alacak, şampiyonluğa taşıyacak. Ya bu beklentiler inan o kadar zor şeyler ki, ya beklentisi bile zaten Beşiktaş taraftarda, işte Fenerbahçe taraftarda bu durumun farkındadır. Gerçekten
5: yani Beşiktaş'ta 5 senedir hani Kasım ayında havlu atılan birlik var. Taraftar daha buna ne kadar sabredecek? Değil mi?
4: Kesinlikle o en büyük açmazlarından birisi bu. Gelecek teknik adamın üzerindeki en büyük baskılardan birisi bu olacak. Yani dolayısıyla bizim yani aynı yanılgıya düşmememiz gerekiyor. Şimdi iki takımımız var. Süper Lig'in genelde ilk dördünde gördüğümüz iki takımımız Fenerbahçe, Beşiktaş. İkisinde teknik direktör yok şu anda. Her sezon yaşanan yanılgılara düşünmemesi gerekiyor. Yönetimler baktığımızda hep tecrübeli isimler arasında. Sen Serdal Adalı Beşiktaş'ta yıllarca yöneticilik yapmış. İşte şimdi yeniden başkan. Yani onlar aslında neyin ne olduğunu çok çok iyi biliyorlar. Bu sürecin sadece yeni gelecek bir teknik adamla aşılamayacağını çok çok iyi biliyorlar. Ki Önder Özen bu tecrübeye sahip insan. Bunu aslında bizim futbol kitlelerimiz, taraftarlarımız, aslında takımlarımızın en önemli unsurları taraftarlarımızın artık algılaması ve bu şekilde kulüplerden, yönetimlerden taleplerde bulunması gerekiyor. Hı hı. Yani o yüzden hep şey diyorum, işte Fenerbahçe'de Beşiktaş'ta işte istemedikleri gibi giden sezonun ardından ikisi de bir maceraya giriştiler. Umarım bu maceranın sonu iki takım adına da olumlu olur. Umarım önümüzdeki yıl her ikisi de işte şampiyon olamazlarsa bile devam edecekleri, güveni aldıkları birer teknik adamla devam ederler ki bir sonraki sezona o kurdukları yapı, kurdukları oluşum devam eder. İşte bu da istikrarı anlatmaya çalışıyor. Evet. Zaten bu çok önemli. Yani teknik adam konusunda şu anda yani bir sürü, inanır mısın hocam, önümde bir sürü isim var ama yani birinden birini söylemek tamamen şey, bak ne güzel bir bilgi verdin sen şimdi Nuri Hoca ile ilgili bir girişimlerinin şeylerin olmadığı şeklinde. Buradaki birçok isim de medyamıza yansımış isimler çünkü açık tanışıyor. Kimse isim vermez görüştüğü hocayla. Ancak bir yere geldikten sonra bir yerden mutlaka sızacaktır iş gittiği bildiğinde. O şekilde gündeme gelir. O şekilde bayram sonrası daha da hareketlenecek gibi görünüyor. Çünkü zaman daralıyor artık. İki takım da mecbur. Hem Fenerbahçe'de bir olağanüstü genel kurulundan biliyoruz. Hem iki başkan adayının artık Sayın Aziz Bey Fenerbahçe cephesinde seçildikten sonra açıklayacağını söyledi ama diğer aday Hakan Safi Bey'in de bence kongrede, ben bu arada konuyu değiştirdim.
5: Yok yok estağfurullah, kongrede, çünkü sen söylemesen ben sözünü kesecektim. Çünkü biraz da hakim olduğun, senin özellikle Fenerbahçe'deki seçimleri soracaktım sana sevgili Serdar Kalaycı. Bir 10 dakika sonra araya gideceğiz. Onun arkasına da Galatasaray ve Trabzonspor'la ilgili de görüş ve düşüncelerini Radyo Gol dinleyenleriyle de paylaşırsan çok mutlu oluruz.
3: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam edecek.
1: Reklam.
6: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
7: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: dört dörtlük fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi continental-lastikleri.com.tr'de. Continental takacaksın.
1: Reklam bitti.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam ediyor.
4: Tabii ki yani şimdi Fenerbahçe açık yani aslında gündemi en çok meşgul eden konulardan birisi şu anda spor gündemini Fenerbahçe'nin kongresi. Çünkü iki adayında kongre üyeleriyle bir araya geldi, yaptığı konuşmalar dikkat çekiyor. Bu aralar biraz söylemler sertleşmeye başladı. Sayın Hakan Safi daha önce uzun süreler işte kulübe ismi mal olmuş, kulübün çok önemli bir Aziz Yıldırım döneminde yaşanan bir takım sıkıntıları dile getirerek bizim dönemimizde bunlar yaşanmayacak şeklinde konuşmalar yapıyor. İşte destekçilerinden ilgi görüyor. Büyük vaatler devam ediyor ama yani ortada Fenerbahçe Genel Kurulu, ben hep başından beri vurguluyorum, Fenerbahçe Genel Kurulu artık şunu istemiyor. Fenerbahçe Genel Kurulu tabii ki teknik adamınız, transfer etmeyi düşündüğünüz futbolcuların önemi çok büyük. Yani seçimlerde de alacağınız oy mutlaka değiştirecektir bu açıklamalar. Önemli isimler mutlaka bir katkı sağlayacaktır o adaya, başkan adayına, ama Fenerbahçe'nin benim başından beri vurguladığım şey aradığı o güven ortamı, yani kulübü önümüzdeki sürece taşıyacak, önümüzdeki yıl, sonraki yıllara taşıyacak o güven ortamı, o bozulmayacak bir yapı arıyor. Yani bu konuda kim inandırıcı olabilirse bence Fenerbahçe kongresinde o kazanacak. Yani bugün Sayın Hakan Safi'nin açıklayacağı iki tane yıldız transferi ona tamamen bence seçimi kazandırmaz. Çünkü Fenerbahçe çok süreçler geçirdi. Özellikle son şampiyon olamadığı 12 yıla baktığımız zaman yani orada sadece şey değildi. Hunharca transfer yapılması, hunharca teknik adam değişikliği, bir türlü istikrarı yakalanamaması. Ya o süreçte ikinci sezona devam ettiğiniz bir tek isim vardı. Yani Mourinho. Hı hı. O da zaten sezona öyle bir sıkıntılı girdi ki yani niye devam etti bunlar gibi dedirtti. Nitekim inceldiği yerden daha sezonun başında koptu gitti. Yani bu süreçlerin çok göz ardı edilmemesi gerekiyor artık. Yani o konuya devamlılığı nasıl sağlarızı dikkat etmek gerekiyor. Yani Fenerbahçe Kongresi de bence bu güveni gördüğü adaya oy verecektir. Yani Aziz Yıldırım tecrübesi çok önemli. Zaten kendisi bütün konuşmalarında, kendisinin bütün o ciddi işte kongre üyelerinde buluşmasında gördüğü ilginin ana noktası da burası aslında. Hani geçmişte yaptıkları ve şimdi yani sadece futbolun yönetimi değil, kulübün gerek devlet nezdinde gerek işte başka alanlarda temsili konusunda da güven veren, orada önemli işler yapacaklarını anlatan bir lider karakter olduğu için Fenerbahçe camiası için biraz daha hani onu daha önde görüyorum, o aranan güven ortamı nedeniyle. Tabii Hakan Bey de çok şeyler yapmak istiyor Fenerbahçe'ye. Yani hep şunu diyorum yine ben, Hakan Bey bu olağanüstü genel kurul için başkanlık adaylığıyla Fenerbahçe için her şeyini verebilecek, ortaya koyabilecek önemli bir güç olduğunu göstermesi Fenerbahçe kulübünün kazancıydı aslında. Önümüzdeki kongrelerde hep böyle güçlü bir başkan adayını bulabilecek Fenerbahçe. Çünkü gerçekten başkanlık yapmak istiyor Fenerbahçe kulübüne. Ama bu kongrede başkan olur, sonraki kongrelerde başkan olur. Onu bilemeyiz, onu göreceğiz. O takdir Fenerbahçe genel kurulunun olacak. Ama Fenerbahçe kazanıyor. Fenerbahçe'nin bana göre bu ortamda hep bunu da vurguluyorum. Yani bir iki ayrı güç varsa iki güç birleşsin, tek bir güç olsun, Fenerbahçe için daha hayırlı olurdu ama maalesef olmadı. Biraz da son dönemde böyle mahalle seçim gibi bir atmosfere bürünmüş durumda. Bence hiç gereği yok seçim atmosferini. Çünkü karşı taraf Aziz Bey birlik beraberlik vurgusuyla devam ederken biraz da bir prim yapabilmek için farklı konuları gündeme getirebiliyor diğer aday Hakan Bey. Bakalım orada da zaten bir şey kalmadı artık. Bayram sonrasında 6-7 Haziran'da yapılacak seçim. Tabii ki şeyler çok değişir. İşte seçime katılım, alacakları oyları mutlaka değiştirecek.
1: Açıklamaları ve vaatlere göre değil mi Serdar?
4: Yani şu anda inan hocam sen de biliyorsun bu tip seçim dönemlerini. Gerçekten bunu aslında futbol kamuoyu da görüyor. Hep büyük Fenerbahçe, şampiyon olacak Fenerbahçe, güçlü Fenerbahçe ama hala bir ağızdan net bir ne bir teknik adam ismi var ne bir futbolcu ismi var. Ya görüyoruz şeyde çok isimler var. Değerli gazeteci arkadaşlarımızın yaptığı istihbaratlarla aldıkları bilgilerle haber olarak medyaya yansıyan çok önemli isimler var. Ama tabii bunları yöneticilerin birebir ağzından konuşuyor olması çok çok daha farklı bir şey. Evet. Bunlar bir haber olarak yansıyor olması çok çok daha farklı bir şey. Önümüzdeki süreçte bunları çok çok iyi göreceğiz hocam.
1: Sevgili yani, Serdar, evet, ben yine gelen sorular ve mesajlar var da araya da gitmeden önce Galatasaraylı taraftarlar Serdal Kalaycı acaba hangi mevkilere transfer yapılması gerektiğini, Trabzonsporlu taraftarlar da yine aynı soruları soruyorlar. Acaba hangi mevkilere öncelikli olarak transfer yapılmalı diye sorular gelmiş Serdal Kalaycı sana.
4: Trabzonspor için mi?
1: İkisi için de ya. Hem Galatasaraylı taraftarlar yazıyor, ben bir yandan bakıyorum.
4: Galatasaray'ın çözümlenmeyen çok büyük bir problemi var Icardi. Bence bir an önce Icardi konusunun çözümlenmesi lazım ama ben Galatasaray'ın zaten şuna çok iyi biliyorum. Icardi kalsa bile Galatasaray'da Galatasaray'ın bir forvet daha alacağını, en azından koşucu bir rakip ceza alanlarına koşucu bir santrafor alacağına çok inanıyorum. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde başarı için çok çok önemli. Bence Galatasaray'ın sol tarafı içinde bu sene tabii Nolan bir zaten kiralıksa opsiyon çok yüksekti maddesi. Yani o seviyede para o Nolan'a iyi futbolcu ama verecek bir seviye değildi. Yani orada bir eksikliği var Galatasaray'ın, oraya bir oyuncu ihtiyacı olabilir. Yani sol tarafı için hem bek hem hücumda alsa bence Şampiyonlar Ligi'nde çok daha güvenli bir takım olabilir. Ben aslında Galatasaray'ın tabii orta sahasından kayıtlar olacak mı onu çok merak ediyorum. Dolayısıyla hani hücumu domine eden bir 8 numara, iyi bir dinamik bir 8 numaraya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Santrfor sol kanada beke veya ileri uca sol ileriye sol iç oynayabilecek, içeriye hem orta yapacak hem de sol içi de yapabilecek bir oyuncu da olabilir. Bir dinamik bir 8 numara olabilir. Ki hani stoper anlamında da Abdülkerim çok önemli işler başarıyor ama Abdülkerim'in de rotasyona ihtiyacı olduğu zaman o bölgede kaldıracak, oraya bile bir adam olabilir. Dolayısıyla bir 4 tane çok net transfer yapacağını düşünüyorum Galatasaray'ın. Trabzonspor cephesinde de olay yagusluyor, teklifler olduğunu duyuyoruz. Bu teklifleri nasıl değerlendirecek Trabzonspor? Bu eksende baktığımız zaman aslında Trabzonspor'un transfer politikasında buna göre belirleniyor. Ki Agüero'yla Olay'ın katkıları çok büyüktü Trabzonspor'a. Onların boşluğu gerçekten gördüğümüz sezondan sonra zor doldurulur. O iki bölgeye mutlaka transfer ihtiyacı olacak. Mutlaka sola bir transfer ihtiyacı olacak. Hocam sen de hep vurguladın sezon boyunca Mbappé'yle oynamak zorunda kaldı. O bölgeye sola adam ihtiyacı çok sıkı olacak. Bence Trabzonspor'un savunma stopere de yine bir adama ihtiyacı var çok net bir şekilde. Yani bugün tam Batagol sakatlığı düzeldikten sonra yani takıma çok katkısı yüksek ama rotasyon için bence oraya da bir oyuncu ihtiyacı var Trabzonspor'un. Yani orta alanda eğer Olay'a gidecekse Olay'ın yerini doldurması lazım. Bu sene çok önemli katkıları oldu Olay'ın yani Trabzonspor'a. Dolayısıyla Agüero'yu eğer gönderecekse iyi fiyatlar bulduğu zaman gönderecekse yine forvet hattına, santrfor'a, evet. Golcü kimliği olan Agüero tarzı oynayan ki ona şu da çok alıştığı oyuncuya ihtiyacı olacak ki Enes Müçi kazanımı çok önemli Trabzonspor'un. Yani Trabzonspor'un da önümüzdeki yıl daha başka güzel işlere imza atması için yine net 4-1 transfere ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Diyerek müsaade isteyeyim mi hocam ben sizden?
1: Evet, yayına gireceksin.
4: Evet, aracımla gelip otoparkta kaldım arabada. Evet. Güzel yayına bağlanayım dedim.
1: Çok teşekkür ediyorum sevgili Serdal Kalaycı. Bir saate yakın süre seni keyifle dinledik. Yorumların ve değerli görüşlerin bizim için çok kıymetliydi. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Pazar günü saat 15-18 arası HT Spor'da canlı yayında beraber olmak dileğiyle.
4: Görüşmek üzere. Hoşça kal hocam. Eyvallah.
1: Hoşça kal. Görüşmek üzere. Evet, programın ilk saatinde sevgili Serdal Kalaycı ile birlikte olduk. Programın son saatinde de yine Türkiye'nin en çok takip edilen isimleri, en çok izlenen isimleri Radyo Gold'de 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'ta 4 Büyük Gündem programında olacak. Lütfen bizlerden ayrılmayın. Kısa bir ara ama telefon numaralarımızı yine hatırlatalım. 0212 273 10 10 ya da 0540 273 10 10. Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gold'de 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında canlı canlı heyecanlı heyecanlı devam ediyoruz. 0212 273 10 10 ya da 0540 273 10 10'da mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Çok çok sağ olun. Bu bayram gününde bile bizleri yalnız bırakmıyorsunuz ve varlığınız gerçekten bizim için çok çok değerli. Yine ikinci bölümde Türkiye'nin en çok takip edilen spor yazarlarıyla, spor yorumcularıyla devam ediyoruz. Milli futbolculardan spor yorumcusu ve aynı zamanda radyomuzun da sevilen ismi sevgili İbrahim Yavuz var. İbrahim'cim hoş geldin Radyo Gol'e.
5: Hocam merhabalar, hoş bulduk, iyi bayramlar diliyorum. İyi bayramlar diliyorum. Bizi dinleyenlere nice güzel, mutlu bayramlara.
1: İnşallah, bayramda değilsen bile kesin spordasındır diye tahmin ettim.
5: Gideceğim hocam, öyle bir niyetim var.
1: Yani birazdan çok güzel ya, yani hayatının her anında sporun muhakkak olması gerekiyor. Biz de
5: kesinlikle.
1: Bu yaşlara kadar, yani bu zamanlara kadar hep sporu dahil etmeye çalıştık ama faydasını ömür boyunca da gördük, öyle değil mi?
5: Net net hocam, yani mesela senin için bunu çok rahat söyleyebilirim hocam. Yani ilk tanıştığımızda yaşını duyduğum inanamamıştım. Yani düzenli beslenmenin, sağlıklı beslenmenin, spor yapmanın en güzel örneklerinden birisin hocam. Yani
1: çok teşekkür ederim. Aynı şeyler senin için de geçerli. Hala fit halin devam ediyor.
5: Eyvallah.
1: Hala,
5: eyvallah hocam.
1: Bir maç çıkarabilirsin milli anlamda diye düşünüyorum İbrahim Yavuz.
5: Eyvallah hocam, teşekkür ederim.
1: Şimdi sevgili İbrahim, dinleyicilerimizden de sen gelir gelmez mesajlar gelmeye başladı ama şuradan başlamak istiyorum. Seninle hep konuşuyoruz, oturuyoruz, aile dostluğumuz da var. Sohbet ettiğimizde sesim gelebiliyor değil mi sana?
5: Evet evet, duyuyorum hocam, evet. Duyuyorum.
1: Hep Uğur Uçar isminden bahsettin. Evet. Çorum Spor'daki çok başarılı olacağını söyledin. Sene başından beri hep bunu dile getirdin ve en sonunda dediğin de çıktı ve Uğur Uçar Çorum Spor'da çok büyük bir başarı göstererek Süper Lig'e çıktı. Uğur Uçar'la ilgili neler söylemek istersin? Çok da inandın çünkü ve Çorum Spor'la ilgili duygu düşüncelerini de yorumlarını almak isterim.
5: Öncelikle hayırlı olsun. Yani tarihinde ilk kez Çorum Spor bunu deneyimliyor ki bu sürece de hazırlıklı gelmeleri de çok önemli hocam. Bizim genel anlamda aslında Süper Lig'e çıkan takımların hep böyle bir an önce Süper Lig'e çıkalım, tesisleşme önemli değil, stadyum önemli değil, çıktıktan sonra hallederiz düşüncesiyle çok fazla takım geldi ve sürdürülebilir hale getiremiyorlar. O problem, o durum problemli bir hadise. Çorum bu anlamda hem tesisleşme hem stadyum açısından hem de sürdürülebilir ekonomi açısından bu işi çok sağlıklı götürdü. Umarım kalıcı olurlar. Bundan da hiç şüphem yok. Tabii burada belirleyici olan o biraz önce senin Uğur Uçar üzerinden verdiğin örnek. Yani ona gösterecekleri sabır, onun planlamasına sadık kalma çok önemli olacak diye düşünüyorum. Çok genç bir teknik direktör. Ben bunu söylerken mesela ben Uğur Uçar'ı tanıyorum. İlk Galatasaray'a transfer olduğumda altyapısından Galatasaray'ın A takıma çıkmıştı. Çok yani karakter anlamında çok beyefendi, çok özel bir arkadaşımız. Ama tabii dostluk ayrı bir şeydir. Bu anlamda yorum ayrı bir şeydir. Değil mi? Teknik bir yorum yapıyoruz. Çok seviyor olabilirsiniz birini. Aynı şey benim için de geçerli. Yani benim arkadaşlarım da dostluğumuz çok önemlidir. Ama atıyorum yorumculukla ilgili eksik buldukları bir şeyi söyleyebilirler ki buradan da ne gücenirim ne anılırım. Benim lehime bir şey varsa alır cebime koyarım değişim anlamında. Şimdi Uğur Uçar'da evet ben çok seviyorum kendisini. İletişimim de var. Antrenmanlarını da takip ediyorum. Pendik Spor zamanında aslında ilk başlangıcı yine Arda'nın da üzerinden örnek.

0: verebildi Arda Turan Hoca'nın üzerinden. Onun ekibindeydi Eyüp Spor'da. Oradan Pendik Spor'a geçti teknik direktör olarak. Aslında ilk antrenörlük deneyiminde Arda Turan'la beraber geçirmişlerdi. İlk Pendik'te bıraktığı dönemle beraber diyelim. Yani futbolu bıraktıktan sonra bizde vardır ya hocam, hemen teknik direktör olalım hadisesi. Çok sağlıklı değil. Yani bunun işin diğer tarafıyla alakalı deneyim kazanmak çok önemlidir. Çünkü hep anlatıyoruz hocam, futbolculukta antrenörlük bambaşka iki hadise. Yani ben onu çok kısa bir dönem deneyimledim. Yani ilk düdüğü elime aldığımda Sarıyer'de yardımcı antrenörlük yapıyordum. Yeni futbolu bırakmıştım. Ya, düdüğü öttüremiyorsun hocam. Çok basit bir eylemi yapamıyorsun. Yani oyunu kaçırıyorsun o an. İşte o oradaki deneyim anlamında size çok şey katar. Yani futbolu bıraktıktan sonra hemen antrenörlük kısmına geçmek, yani teknik direktörlük kısmına geçmektense işin yardımcı antrenörü ya da alt yapı antrenörlüğü kısmında deneyim kazanmanın ben çok önemli olduğunu düşünüyorum hocam. Yani Uğur Uçar da bu süreci çok sağlıklı geçirmiş. Ondan sonraki süreçte kendi eğitimiyle ilgili çok özellikle antrenörlük davranışlarıyla ilgili çok önemli şeyler yapmış. Mesela Pendik Spor'da birçok basın toplantısını, maç önünü, maç sonunu açıklamalarını, oynattığı oyunu, genç oyuncuların gelişimine sağladığı katkıyı net bir şekilde görüyorduk. Hiç ben Uğur Uçar'dan şey duymadım. Yani ya elimizde çok genç oyuncular var. Rakiplerimiz çok güçlü, çok ciddi para harcıyorlar. Yani biz de Pendik Spor olarak yarışamıyoruz demedi. Hep o genç oyuncularla beraber oyuna talip oldu. Bunun o dönem çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ve onun teknik direktörlük gelişimi açısından da çok katkı sağlayacağını düşünüyordum. Ve o süreçten sonra Çorum Spor çok problemli bir konumdaydı o dönem. Hatırlayalım geldiği dönemi hocam. Çok birbirinden yıldız oyuncular, bir üst ligden gelmiş oyuncular, zordur onları idare etmek. Yani Pendik Spor'da daha çok genç oyuncuların olduğu bir organizasyon. Hani orada genç oyuncuları idare etme konusunda biraz daha kolaydır. Hani bize anlatılan hep odur ama daha deneyimli oyuncularla bir organizasyonu götürebilmek zordur. O orada onu başardı. Onun gelişimi açısından da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani çok kısa sürede çok farklı deneyimleri de kendi cebine koydu. Bu önemlidir onun gelişimi açısından. Bugün Süper Lig'de bir teknik direktör. Umarım o biraz önce söylediğim, yani onun planlamasına, onun davranışlarına kulüp sadık kalır ve hani bir teknik direktörün kulüple uzun süre beraber olması, o planlamayı sağlaması, orada onun temelini atması, o olmadığı zaman bile onun sürdürülebilir hale gelmesi önemli. Umarım bunu Çorum Spor Uğur Uçar'la başarır.
1: Yani aslında burada sorunu dile getirmek yerine çözüm üretmek de bir teknik direktörün en büyük özelliklerinden biri değil mi?
0: Yani bence o olması lazım. Mesela hocam şeyden devam edelim istersen. Sergen Yalçın'la Beşiktaş o hadisesi mesela. Evet. Geldiği dönemde sürekli bir eksiklikten dert yanan bir teknik direktör davranışı değil mi? Mesela ilk göreve geldiğinde sürekli transfere ihtiyacı olduğunu, transferle o problemi ortadan kaldıracağını söyleyen bir teknik direktör vardı. Anlaşılabilir bir durum. Tabii ki transfer önemlidir, kadro kalitesi önemlidir ama şimdi göreve gelmişsiniz, devre arası transfer dönemine 2 ay var değil mi? Ya da 3 ay var. Neyse o süreçte bir teknik direktörün bunu asla dile getirmemesi lazım. Niye? Çünkü oyuncularla oraya kadar gitmek zorundasın. Bir kere elinde o kadroyla o işi halletmek zorundasın. Evet. Senin derdin oradaki oyuncuları geliştirip onlardan maksimum verimi almak. Ama onu da oyunla yaparsınız. Ama Sergen Yalçın hiçbir zaman bize şey anlatmadı ki teknik anlamda bir yorum. Bir tane yorumunu dinledim. O gün radyoda da katıldığım programlarda da Sergen Yalçın'la Beşiktaş'ın bu işi uzun soluklu hale getirme şansının çok zor olduğunu söyledim. Çünkü Sergen Yalçın hücum oyuncularına ben öğretemem dedi hücum organizasyonunu. Onların yetenekleri belirleyici olur dedi. İşte bunu dediğiniz an orada oyun gelişmez. Yok, yapamazsınız. Çünkü oyun artık çok ciddi anlamda değişime uğradı. Sergen Hoca'nın bahsettiği hadise kendi oynadığı dönemlerde evet öyleydi. Yeteneğe teslim ediliyordu oyun ama artık oyun öyle değil hocam. Pep Guardiola'sı, Klopp ya da işte Luis Enrique.
1: Arteta'sı.
0: Ya hepsi için Arteta değil mi hocam? Bir hücum organizasyonu çiziyor. Evet orada orada yetenek belirliyor. Evet o bir hücum organizasyonu tekrar yapıyor. Ondan sonra o tekrar belirliyor oyunun kalitesini. Ama o anlaşılabilir. Ama siz ben Cengiz'e nerede ne yapacağını öğretemem, topu ayağına aldığında o problemi çözer dediğiniz an zaten o problemin çözülmeyeceği ortaya çıkar. İşte birilerinin orada Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'la bu işin olmayacağını o konuşmadan sonra şey yapması lazım, dile getirmesi lazımdı hocam. Ama işte bizde hep geçmişle ilgili o biraz önce söylediğim gibi söze başlarken yani futbolculukta üst seviyede olanlara teslim edin. Onlar herkesten iyi bilir bu işi düşüncesinin aslına kadar yanlış olduğunu da bize gösteriyor.

0: Sevgili İbrahim, bir yandan da sorular geliyor sana, yorumlar da geliyor. Yurt dışında dinleyicilerimiz bugün daha çok dinliyor bizleri. Nevzat Bey diyor ki Sayın Yavuz'un çizgisi ve özellikle Türkçeyi kullanması ile bizi kendine bağladı. Tebrikler demiş. O mesajı da iletmiş olayım.
1: Sağ olsun.
0: Beşiktaşlı taraftarlar şimdi Felipe Luis Monaco ile anlaştı ama İbrahim Yavuz'a sorabilir misiniz Çağatay Hocam? Felipe Luis doğru isim miydi ya da Nuri Şahin isimleri geçiyor? Gerçi ben biraz önce bunun doğru olmadığını söyledim ama İbrahim Yavuz'a göre Beşiktaş teknik direktör profili nasıl olmalı diye çok soru gelmiş.
1: Ya şöyle, aslında Felipe Luis'le ilgili bir önceki programda Aspor'da son sayfada şu yorumu yapmıştım. Yani ben şimdi Felipe Luis'in teknik direktörlük davranışlarını bilmiyorum. Yani bu da bizim eksikliğimiz olsun hocam. Oturup Serie A'da, Brezilya Serie A'da maç önü maç sonu maçları izlemiyorum. Şimdi bilmediğim bir konu hakkında sadece ismi büyük diye olur diyemez. Diyemem demiştim ama şu yorumu yapmıştım. Ya bu kadar kupa kazanmış kısa sürede bu kadar genç teknik direktörü bize bırakmazlar dedim. Bak, bize bırakırlarsa da burada bir sorun var. Yani Tedesco'nun bize geliş hikayesini unutmayın. Tedesco'yu normalde kimse bize bırakmaz. O yaşta, o deneyimde bir teknik direktör. Onlar şeye ikna oluyor hocam. Tedesco'nun verebileceklerinin maksimum olduğunu görüyorlar ve artık diyorlar ki şimdi Türkiye'ye ya da Arabistan'a gidebilirsin.
2: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam edecek.
3: Reklam.
4: En tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
5: Sıradaki şarkı Happy'cinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
6: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
7: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam ediyor.
4: Şimdi o yüzden Luis'le ilgili düşüncem oydu. Ha, Beşiktaş'a nasıl bir profilde teknik direktör lazım? Benim son zamanlarda örnek verebileceğim isim ben ki bence Beşiktaş orada çok önemli bir fırsatı kaçırdı. Van Bronckhorst'u Beşiktaş'ın son dönemlerde çalışan en iyi teknik direktörüydü. Çünkü o gerçekten hocam bir şeyden şikayet etmiyordu. Oyunu gelişiyordu, oyuncusu gelişiyordu. Senin talip olmadığın Hekimoğlu'na o Immobile'den sonra talipti. Yani planlamayı onun üzerine yapmıştı. Ama Immobile sakatlandığında Hekimoğlu'ndan istediğini alamadığında Beşiktaş Immobile'yi de yok ettiler. Hekimoğlu'nu da yok ettiler. Bence Beşiktaş çok önemli bir teknik direktörle gelecek inşa edebilirdi. Orada ciddi bir fırsatı kaçırdılar. Ama bu bir daha olmayacağı anlamına gelmez. Düşünce olarak Van Bronckhorst aslında bu anlamda çok sağlıklı bir örnek. Hı hı.
5: Şimdi Fenerbahçeli taraftarlar da bir yandan seçim süreci devam ederken soruları var. Sevgili İbrahim Yavuz, eğer müsaade edersen o soruları da iletmek isterim. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'la anılan hocalar ve futbol aklı için İbrahim Yavuz neler söyler? Yani camia Aykut Kocaman'ın ismine yavaş yavaş alıştırılıyor mu? Yani Aykut Kocaman nasıl olur Fenerbahçe için? Sayın Aziz Yıldırım tarafından bakacak olursak.
4: Hocam şimdi Fenerbahçe'de hemen hemen herkesin ikna olduğu durum yerli hoca değil mi? Yani bizi yerli hocanın dışında biri şampiyon yapamıyor düşüncesi. Ben ona çok katılmıyorum. Yani tabii yakın tarihi olduğu için, yani uzun süre şampiyon olamamış bir takım ve ondan öncesi Ersun Yanal, Aykut Kocaman olduğu için hemen hemen herkes ona ikna oluyor. Ama ondan önce Zico'yla, Daum'la, bir önce Parera'yla değil mi? Çok önemli oyunlarla şampiyonluklar.
5: Ligi bilen

0: tut getirsinler hocam. O yapabilir.
1: Bir kere daha tekrar eder misin üçüne?
0: Hocam oyuncu planlaması, kadro planlaması ve buna sadık kalan teknik direktör davranışı. Bunu bulun, nerede olursa olsun tutun getirin. Başarısız olma şansı yok hocam. Hı hı. Şeye geçin ama mesela Tedesco'yu buraya getirdiğinizde şeyi de anlamanız lazımdı basın toplantısında. İşte orada bizim eksikliğimiz devreye çıkıyor. O gün bir yorum yapmıştı. Üçlü ve dörtlü üzerine sorulan soruda dedi ki üçlü de dörtlü de zaman zaman oynayacağız. Bu bir zenginliktir dedi. Bunu diyen teknik direktörle bu işin olmayacağını o gün anlamanız lazım. Çünkü üçlüyü ve dörtlüyü aynı anda kısa sürede deneyimlemek, sahada oynatmaya çalışmak zenginlik değildir, çaresizliktir. O sizi hedefe götürmez. Fenerbahçeliler unutmasınlar. Dörtlüden üçlüye döndükleri maçları, Antalya Karagümrük maçları işte. O gün sana zenginlik diye anlattı. O dörtlü, üçlü Fenerbahçe'nin ayağına dolandı. Şimdi bunu söyleyen teknik direktörü o gün birileri görmesi lazımdı. Ama bizim hoşumuza gidiyor hocam. Böyle çok fazla planımız var. Üçlü de oynarız, dörtlü de oynarız, beşli de oynarız. Duyduğunuz zaman hele hele bunu bir yabancı biri söyle dediği zaman çok hoşumuza gidiyor değil mi hocam? Ama şeyle ilgilenmiyoruz, bunun gerçekliğiyle ilgilenmiyoruz. Bence en büyük problem oydu. Yani Tedesco ile ilgili. O yüzden siz onları bulun. Ama şimdi tabii kime teslim edeceksiniz? Şimdi Sayın Aziz Yıldırım bunu bilmez normal olarak. Yani bir kulübün başkanı ya da Hakan Safi bunu bilmez, Ali Koç bunu bilmez. Bilmemelerinde de hiçbir problem yok hocam. Sonuçta bu insanların uzmanlık alanı değil. Teknik konuda bilgileri olmamaları gayet normal ama işte bizdeki problem yine aynı etrafında insanların onları ya başkanım siz teknik anlamda bu işi çok iyi biliyorsunuz söylemleri ister istemez onlarda da şuraya geliyor biz bu işi biliyoruz. Şeyi unutmayalım hocam Ali Koç Devin Özek'le ilgili bana bir sunum yaptı demişti değil mi?
1: Evet evet.
0: Devin Özek için demişti mi yani şimdi Devin Özek sunum yaptı ama sizin o konuda bir bilginiz var mı yani sizin uzmanlık alanınız değil ki size bir sunum yaptı ama siz o sunumun konunun uzmanlığı değilsiniz. Yani orada doğru ya da yanlış yaptığı yorumu
1: çok etkilendik demişti öyle hatırlıyorum.
0: Ama mesela etkilendiniz ama bilmediğiniz bir konu ya. Size sunum yapmasının hiçbir anlamı yoktu. Aykut Kocaman'a sunum yapabilir futbol aklı olarak. Çünkü Aykut Kocaman teknik bilgi birikime sahip bir insan. O sunumda eksik gördüğü konularda oturup sportif direktörle tartışabilir. Ya da fikir alışverişi yapabilir. Ama siz yapamazsınız çünkü siz bilmiyorsunuz. Siz futbolda hücum prensibini bilmiyorsunuz, savunma prensibini bilmiyorsunuz. Teoride yok, pratikte yok. Şimdi bu kadar bilmediğiniz bir konu hakkında nasıl ikna oluyorsunuz? Bu garip değil mi hocam yani? Hı hı.
1: Murat Bey, Hüseyin Bey, Yılmaz Bey, Mertcan Bey, Ali Bey ve Yusuf Koca Bey diyor ki Çağatay Hocam ve İbrahim Hocam merhaba. Hakan Safi'nin futbol aklının Maldin olması bu konuda sürekli görüşmeleri doğru yol mu, doğru çözüm mü diye bir soruları var.
0: Bir şey diyemiyorum. Maldini ne kadar burada gelip aktif olacak, ne kadar kendi getirdiği teknik direktöre bağlı kalacak, planlamaya bağlı kalacak. Yani onu bilmediğimiz için bir şey diyemiyorum hocam. Yani şimdi mesela futbol aklı olacak diyecek ki işte X bir teknik direktör, Conte diyecek, Conte'yi getirin diyecek. Şimdi Conte ismi çok sağlıklı bir isim yani anlaşılabilir ama şimdi Conte gelecek buraya.
1: Sen Conte'yi beğeniyorsun değil mi İbrahim?
0: Ben çok beğeniyorum hocam yani mesela kim alırsa alsın çok başarılı olacağını düşündüğüm ama yine belirleyici olan şu olacak. Conte'yi getirdim ben her gün tesisteyim dersen Hakan Safi olarak Maldini ile de anlaşamazsın sonrasında onunla da anlaşamazsın. Çünkü onlar hayatında hiç görmediler kulüp başkanını her gün tesiste. Ve yine uzman olmadığın bir konu hakkında birilerine bir şey söylemeye kalkarsan bu seviyede insanlara bir yerden sonra Jesus'a döner işte. Jesus'un o ilk başlarda işleri iyi giderken ki süreci unutmayalım. Ondan sonra Sayın Ali Koç'la bir transfer üzerine yaptıkları planlamayla alakalı aralarında geçen sohbette. Çünkü onlar alışık değil. Bozarsınız onu. Bence işin o tarafına hiç bulaşmamakta fayda var diye düşünüyorum. Yani Maldini'ye teslimsen tesislere uğrama. Bırak. Onlar o problemi kendileri çözer. Ama onlara teslim olup bir de arkasında biz bu işi biliyoruz deyip devam edersiniz orada sorun yaşarsınız yani. Hani siz kimi getiriyorsanız arkanıza yaşlanacaksınız. Bu Maldini de olur ya Türkiye'den önemli bir ismi de bulabilirsiniz. Sonuçta bu işi yapan bir sürü donanıma sahip insanlar var. Hı hı.
1: Yine sorulardan bakıyorum sevgili İbrahim Yavuz. Galatasaraylı taraftarlardan Alp Demiroğlu ne diyor? Icardi ile devam edilmeli mi? İbrahim Yavuz ne der? Mertan Sağlam da Torreira ile devam edilmeli mi? İbrahim Bey ne der demiş.
0: Yani Icardi ile devam edilmeli dediğim an kendimle ciddi anlamda çelişirim. Yani bu kadar antrenmanı bu kadar dışarıda bırakmış. Yani bir oyuncunun disiplin konusunda bu kadar problem.

0: Bir oyuncunun hele hele son maçı stadyumda canlı izledim. Telefonumda da görüntüleri duruyor hocam. Hani görmek isteyen insanlara da gösteririm. Isınma süresinde ciddi anlamda topun üstüne oturup arkadaşları ısınırken dinlenen bir oyuncuyu gördüm. Hatta son oyuncular soyunma odasına girerken şey yaptırılır hocam. Son depar attırılır. Hani maç öncesi son sprint, yüzde sprint atılır. Nabız tam yukarı çıkartılır. O ara soyunma odasına gidersiniz formaları giymeye. Ya orada depar atmadı hocam. Yani aslında oyuncunun durumu şuydu gördüğüm canlı. Ya o deparı atacak enerjisi yok, onu da maça saklayayım. Isınacak enerjim yok, onu da maça saklayayım. Ya maçın tamamında hani anlaşılabilir olsun diye söylüyorum. Yani tespitte hata olmaz. Ayakta duracak hali yoktu oyuncunun şimdi. Yani şimdi böyle bir oyuncunun yani kalması ile ilgili yapılan konuşma bile aslında korkunç. Yani Okan Hoca'nın ya anlaşabiliriz demesi bile, misin? Hangi oyuncuyla anlaşacaksınız? 24 aydır Galatasaray'a hiçbir şey veremeyen bir oyuncu ilk geldiği seneki şampiyonlukta çok fazla pay sahibi olduğu için hala o anlatılıyor. Ya birinin birine borcu varsa, ki bence öyle yorumlanmalı ama hadi öyle yorumlayalım. Ya Icardi'nin Galatasaray'a borcu var. Galatasaray'ın Icardi'ye nasıl borcu olabilir yani? Galatasaray Icardi olmadan da Süper Lig şampiyonluğu yaşıyor zaten. Ama Torreira konusunda %100 hocam, yani hani
1: devam
0: o
1: edilmeli diyorsun.
0: organizasyonun en değerli oyuncusu. O gittikten sonra zaten Galatasaray orta sahada ne kadar önemli bir oyuncu kaybettiğini bence o gün deneyimleyecek ya.
1: Tabii sen yıllarca profesyonel futbol oynadın, çok önemli takımlarda, milli takımlara kadar. Yani burada Icardi konusunda şuna mı çıkıyor mevzu? Yani bir futbolcu iyi antrenman yapmalı derim ben, iyi dinlenmeli ve iyi beslenmeli. Bu üç şartı yerine getiriyorsa zaten iyi bir futbolcu olma yolundadır. Katılır mısın?
0: %100 hocam. Yani birinden birini yok saydığın an o işi sürdürülebilir hale getirme şansın yok. Hele hele günümüz futbolunda. Yani bu kadar oyunun hızlı oynandığı bir dönemde birinde fedakarlık yapmama gerek yok. Ya ben işte az antrenman yapayım ya da az besleneyim ya da az dinleneyim dediğiniz an ya onu götürme şansınız yok. Oyun çok hızlandı. Şimdi siz bu kadar bu işin temeli, gerçeği, en doğrusu olan şeyi yok sayıp sadece 2 sene önce yaptıkları ile ilgili biz anlaşalım diyorsanız zaten yönetici olarak da problemli bir davranış, teknik direktör olarak da problemli bir davranış yani.
1: Evet. Trabzonsporlu taraftarlardan Şahin Bey diyor ki Trabzonspor bu sezonki performansının üzerine nasıl çıkar, neler yapabilir? Fatih Tekgeç'in ne söyler İbrahim Yavuz sorusu var.
0: Trabzonspor bir kere şöyle yorumlamak lazım. Hani ülkenin işte 5-6 tane sayabiliriz hocam. Yani teknik direktörüne, planlamasına sadık kalıp sezon sonuna kadar çalışan ki bu çok önemlidir. Çünkü burada evet bu sene Trabzonspor için çok önemliydi. Ama Trabzonspor bu seneki teknik direktöre ve oyunculara, planlamaya sadık kalmanın meyvesini bu sene alacak hocam. Yani aslında Fatih Tekke'nin teknik direktörlük kariyeri açısından da, yani Fatih Tekke şampiyonluğa oynayan Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon, işte Şenol Güneş, Fatih Terim, Mustafa Denizli gibi isimlerle yan yana anılacaksa bu sene onun için çok önemli. Çünkü 1,5 sene tekrar yaptığı oyuncularla ve muhakkak transfer yapacaklar eksik gördükleri bölgelere, güçlenmiş kadrosuyla beraber ve en fazla tekrar yaptığı oyuncularla beraber artık onun teknik direktörlük kariyeri nereye gideceğini bence çok net belirleyecek bir dönem olacak Trabzonspor.
1: Evet. Dinleyicilerimizden Yılmaz Bey diyor ki Kurban Bayramımız mübarek olsun Çağatay Hocam. Emre Tezel, Stoke City'de oynayan bir Türk topçumuz var. Bunu hiç takip ediyorlar mı? Son vuruşları çok iyi. Milli takımın gelecekteki golcüsü olabilir ve Türkiye'den hiçbir kulübün takip ettiğini de düşünmüyorum. Acaba İbrahim Bey'in de bu konuda bir bilgisi var mı, sorabilir misiniz demiş.
0: Çok özür diliyorum, bilgim yok. Evet. Yani o da bizim evet eksikliğimiz, yani doğru söylüyor aslında. Tabii biraz da şey hocam, yani şimdi o kadar fazla oyuncu geliyor gidiyor ki Türkiye'ye. Sürekli bir oyuncularla ilgili tabii yorum yapıyoruz ama hani aslında biraz da o konuda da bizim eksikliğimiz olsun.
1: Aslında Can Uzun da var İbrahim, yani 45 milyon euro. Çok da önemli bir oyuncu. Galatasaray'ın evet. gündemine de geldiği haberleri var.
0: Evet, duydum ben de onu, Galatasaray'ın ilgilendiğini, Okan Hoca'nın istediğini. Ya şöyle hocam, şimdi tabii burada yani bizim üzerimizden değerlendirilecekse böyle bu tarz bahsettiğimiz Avrupa'da altyapı eğitimini almış Sonra buralara gelmiş oyuncuların büyük bir çoğunluğunda hayal kırıklığı yaşıyoruz. Yani

0: düşünelim geçmişten bugüne. Oralarda eğitim alıp zirve performans yapmış oyuncularda. Ya çok ciddi yani, en yakın örneği, en bence zirve örnek İlkay olabilir değil mi? İlkay Gündoğan. Yani eğitim orada, işte City oyunları var, Barcelona oyunları var, Alman amil takım oyunları var ve Galatasaray'da
1: zaten.
0: Evet. Değil mi hocam? Yani Galatasaray'da tamam, yaşından dolayı bazı şeyler anlaşılabilir ama bu onun çok ötesinde bir durum. Ya tanınmaz haldeydi Galatasaray'da. Şimdi burada tabii biz eksikliği kendimizde aramamız lazım. O kadar sistemin içinde var olan insanları burada tanınmaz hale getiriyoruz. Onlar o sorunu yaşıyor. Yani biraz önce o üstteki kardeşimizle ilgili verdiği örnekte, Can Uzun'la ilgili de benzer örnek. Yani orada bir organizasyonda var olmuş oyuncuyu, planlamada var olmuş oyuncuyu alıyoruz ama işte burada yok ediyoruz büyük bir çoğunluğunu. İşte o da Sergen Hoca'nın düşüncesine sahip teknik direktörleri kalabalık olma hadisesi. Ben öğretemem diyor. Kendi öğrensin ya da kendi yeteneğiyle halletsin. Onlar öyle büyümüyorlar. O kültürle büyümüyorlar yani.
1: Peki sevgili İbrahim Yavuz, son olarak milli takım maçları da yavaş yavaş Dünya Kupası'nda yaklaşıyor. Ya Ay Yıldız ekip de aslında hedef sadece turnuvaya katılmak değil, Dünya Kupası'na ses getirecek bir başarıyı imza atmak. Bu nedenle şimdi arkadaşlarımızdan da aldığımız bilgiler var. Hem fiziksel hem de mental hazırlık sürecine çok büyük önem veriliyor milli takım düzeyinde. Bilmediğimiz rakipler ve Dünya Kupası ile ilgili bir değerlendirme rica edeceğim senden. Sabah 05.00 06 ve 07 maçları için.
0: Evet. Hocam şöyle saatler biraz sıkıntılı.
1: Bir cuma, bir cumartesi, bir de pazar bakmıştım da.
0: Evet evet. Çok sıkıntılı saatler hocam. Yani hiç deneyimlemedim.
1: Buralardaysan beraber izleyelim valla. Biz de izleyelim İbrahim.
0: İzleyeceğiz tabii ki hocam. Büyük bir keyifle. Montella benim yani geldiği günden beri Adana Demirspor, Emil takım performansı, çok beğendiğim bir teknik direktör. Yani onun çalıştırdığı takımlarda oyuncular fiziksel anlamda problem yaşamıyor. Onun çalıştırdığı takımlarda ben Montella'nın teknik direktörü olarak şikayet ettiğini hiç duymadım. Santraforu varsa da yoksa da onun üzerine bir oyun inşa eden, asla bundan şikayet etmeyen bir teknik direktör. Rakip analizi konusunda çok beğendiğim bir teknik direktör. Aklımda işte Hırvatistan maçı var, yeni geldiği dönem. Yani o gün öyle bir oyun oynadı ki milli takım oyunun büyük bir çoğunluğunu yarı sahada mecbur kabul etti. Çok baskın oynayan oyuncuları vardı ama işte önde Barış Alper gibi oyuncularla rakibin savunma arkasında problem çıkartma düşünce ya da işte daha ortalama takıma karşı oynadığında oyunu rakip yarı sahaya yıkma düşüncesi ve oradan oyunu inşa etme düşüncesi. Yani hemen hemen her maçta Emil takımı izlediğinizde bir teknik direktör dokunuşunu görüyorsunuz. Yani hiçbir şeyle ilgilenmiyor. Mesela bence o çok değerli. Yani taraftar ne diyor, insanlar ne söylüyor, hiç ilgilenmiyor. İnandığı, doğru bulduğu bir planlama var. Ona sadık kalıyor. Çok önemlidir. Çünkü bizde işte Samet Akaydın konusu. Ben de çok doğru bulmam Samet Akaydın'ın milli takıma davet edilmesi ama kimseyle ilgilenmiyor değil mi hocam? Yani ortalık yıkıldı Samet Akaydın
1: konusunda. Şimdi 26 kişiye inecek ya. Bakalım o zaman ne olacak?
0: Kesin alacak. Kesin alacak hocam. Yani o planlamasına inanıyor. Yüksek ihtimal alacak diye düşünüyorum. Çünkü ama şey değil. Mesela Sayın Başkan'ın söylediği gibi olduğunu düşünmüyorum. Abilik konusuyla bence o ilgilenmez. Çünkü Sayın Başkan öyle demişti. Hacı Osmanoğlu ya abi pozisyonunda. Çünkü o da yetenek anlamında tam olarak orayı doldurmadığına ikna olmuş ama abilik yapıyor diyor. Ben Montella'nın öyle düşündüğünü zannetmiyorum. O tamamen oyunculuk özellikleriyle ilgileniyor. Samet'e ihtiyacım olan maçlar var diyor. Özellikle Hırvatistan maçının için yüksek toplarda yaslandığımız oyunlarda onun fiziksel durumuna çok güveniyor. Bunun gibi birçok davranışını çok sağlıklı bulduğum bir teknik direktöre ülke milli takımının teslim edilmesi, onunla planlama yapılmasının ben çok doğru olduğunu düşünüyorum ki bugüne kadar aslında davranışları da bize bunu gösteriyor hocam. Hiç şikayet etmeyen, hiç mesela şey duymuyoruz değil mi? Milli takımın içinde oyuncularla yaşanan sorun, teknik direktörle yaşanan sorun kolay değildir çünkü onları bir arada idare, çok az zaman geçiriyorsunuz ve kendi kulüplerinin en önemli oyuncularını bir araya getiriyorsunuz. Bu kadar oyuncuları idare etmek, hele hele şimdi genç jenerasyonun işte Arda'dır, Kenan'dır,
1: evet,
0: bunlar
1: 2000 ve 2005
0: çok, değil mi hocam? Çok önemli oyuncular, bunları da idare etmek kolay değildir. Çok gençler çünkü. Bunların hepsini bence bugüne kadar kusursuz götürdü Montella. Ben orada da bu jenerasyonla çok başarılı olacağına inanıyorum. Umarım öyle olur. Çünkü rakiplerle ilgili çok fazla bilgimiz yok hocam. Yani böyle biz hemen isim üzerinden bakıyoruz hangi ülkeler var. İtalya, İspanya, İngiltere değilse tamam hallederiz ama değil yani. O oyun değişti artık. Hiç bilmediğimiz organizasyonlar bize nasıl hazırlanacaklar, nasıl kadro planlamaları var bilmiyoruz. Ama ben tadını çıkarma tarafındayım. Yani çünkü tarihimizde ilk defa hem iki büyük organizasyonu üst üste gidiyoruz. Ya bu çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizim aslında bunu sürekli yapmamız lazım hocam. Yani bu kadar genç nüfusu olan bir ülkede bizim milli takımlar olarak hem Avrupa Şampiyonası hem Dünya Kupası'na gider miyiz, gidemez miyiz, artık dışına çıkmamız lazım. Oralarda kalıcı olan bir ülke futbolu, ki bence şey de önemlidir. Yani milli takımın bir oyunu olması gerektiğini düşünüyorum. Çok kısa bir örnek verip şey yapayım, daha zamanınızı almayayım hocam. Hollanda'da oynuyoruz. U19 milli takımı. İşte 19 yaşındayım o zaman hocam. İşte bizde Tuncay Şanlı var, işte Egemen var, Volkan var, bir de bir kadromuz var hocam. Çok iyi bir jenerasyon. Hollanda'da oynuyoruz. Hollanda 19 takımıyla 2-0 öndeyiz hocam. Hollanda 19 mil takımında şey de orada, Louis van Gaal da kulübede o zaman hocam. Onlar bütün mil takımları dizayn ediyorlar ya, oyun modelini. Yani oradan oyuncu A takıma gelirken zorlanmasın diye bütün yaş kategorilerini aynı oyunu, aynı sistem üzerinden planlama yapıyorlar. O dönem çok ilgimi çekmişti hocam. Biz 2-0 öndeydik. Ve onlar son ana kadar neyse planlama öyle oynadılar. Mesela şunu yapmadılar. Bizde aynı durum olsa, 2-0 geride olsak mesela hocam, biz sonlara doğru iki tane uzunu göndeririz öne. Doldur boşalt da orada bir problem çıkarmaya çalışırız. İşte onlar kısa vadede işini görebilir. İşte Bursa Spor'da hep örnek veriliyordu. Ertuğrul Sağlam'ın Ömer Erdoğan'ı öne gönderirdi santrafor pozisyonunda. Bursa şampiyon oldu ve Ömer Erdoğan da orada birkaç gol atmıştı. Kritik goller atmıştı ve sanki bu olumlu bir davranış gibi anlatıldı. Aslında evet, kısa vadede işini gördü ama sürdürülebilir teknik direktör oyunu, güçlü teknik direktör oyunu, sürdürülebilir takım oyunu bu değildi. İşte biz burayla ilgileniyoruz ama onlar o gün benim çok ilgimi çekmişti. Son ana kadar planlamanın dışına çıkmadılar hocam. Hiç skorla ilgilenmediler. Bence biz de bunu yapabiliriz. Yani en alttan en üste kadar artık milli takımlarda bir oyun modelimiz olması lazım. Genç milli takımlarda 87 kez oynadım hocam resmi maç. Olimpik 87. Milli takım, Ümit milli takım. Evet hocam. Bütün maşallah. Yaş kategorilerini deneyimledim. Takım kaptanlığı yaptım. Ama ben orada gözümü açtığımda rahmetli Gündüz Sekunay, Metin Türel, Özkan Sümer, böyle insanların organize ettiği milli takım hocalarıyla çalıştım ve biz orada değişim hiç hatırlamıyoruz hocam yani. Bunlar tesadüf olmaz. Yani şimdi ben sayısını unuttum. Gelişim direktörü kim? Kim geliyor? Kim gidiyor? Genç milli takım hocası niye geldi? Öteki niye gidiyor? Şimdi bu kadar değişimin olduğu yerde oradan sağlıklı organizasyon çıkmaz. Oralara insanları getirin, iyi süzgeçten geçirin, getirin ve teslim olun. Orası o kadar değişmesi gereken yer değil. Tam tersi, en son değişmesi gereken, kim değişirse değişsin, milli takım başkanı, federasyon başkanı değişebilir, hocası değişebilir ama orada bir değişim olmaması lazım. Bence o Hollanda'nın o dönem 19 yaşında yaptığı çok hafızamda kalmıştı. Bence bizim de o tarz davranış içerisinde olmamız gerekiyor.
1: Durkan Bey bir mesaj yollamış. Hocam diyor, belki konuyla çok alakası yok ama diyor, İbrahim Hoca anlatınca şimdi aklıma geldi. Tolgay Arslan bir yerde oynuyor mu diyor. Yok, oynamıyor. Tolgay Arslan futbolu bıraktı.
0: Bıraktı.
1: Dinleyicimize iletelim. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili İbrahim Yavuz.
0: Sen çok teşekkür ederim.
1: Keyifle dinledik her zamanki
0: sağ
1: gibi.
0: Sağ ol hocam. Çok teşekkür ederim.
1: Değerli görüşlerin için çok eksik teşekkür ediyoruz. Her zaman olduğu
0: çok
1: gibi. Sağ çok kıymetlisin sevgili İbrahim Yavuz.
0: Sağ ol, siz de hocam, öyle.
1: O bayram
0: çok
1: günde
0: ederim.
1: De beni yalnız bırakmadın.
0: Bizlere
1: de
0: hocam,
1: çok güzel de kalar yaşattın.
0: Sağ ol hocam.
1: İyi bayramlar diliyorum.
0: İyi bayramlar diliyorum
1: üzere,
0: ben
1: İbrahim
0: de. Görüşmek üzere. Sağ ol.
1: Evet, 92.2'de Radyo Gol'de Türkiye'nin spor radyosunda kısa bir araya gideceğiz ama o aranın hemen öncesinde aklıma geldi. Dün basketbolda playoff maçları vardı. Ben de canlı izledim. Ülker Arena'da Fenerbahçe Erokspor maçı vardı. Normal sezonun lideri Fenerbahçe çeyrek final serisinin ilk maçında Erokspor'la karşı karşıya geldi. Sarı Lacivertler ilk periyodu 28-19 önde tamamladı. İkinci periyotta üstün bir oyun sergiledi. Devreyi 45-32 skorla bitirdi. Daha sonra 66-49'a getirdi final periyoduna ve Fenerbahçe her setin önde götürdüğü maçı da 94-72 kazandı. Bir diğer mücadelede ise Anadolu Efes Türk Telekom'u 86-75 mağlup etti. Seride iki takım da 1-0 öne geçti. Bugünkü programı da vermek istiyorum. Hani basketbol severler varsa, takip etmek isterlerse, saat 18'de Trabzonspor Bahçeşehir ikinci maçı oynayacak. Hatırlarsanız eğer yanılmıyorsam ilk maçta Bahçeşehir Trabzonspor 91-65 yenmişti. Bugün ikinci maçı da saat 20.30'da Galatasaray'la Beşiktaş karşılaşacak. Yarın da saat 18'de Türk Telekom Anadolu Efes ve 20.30'da da Erokspor Fenerbahçe karşılaşmaları var. 0542 273 10 10, 0212 273 10 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde. Son yarım saate giriyoruz. Lütfen bizlerden ayrılmayın.

0: Dört büyük gündem devam edecek.
1: Reklam.
2: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
1: Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam ediyor.
4: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem programının son bölümündeyiz. Fenerbahçe haberlerimiz var. Fenerbahçe dünya yıldızlarıyla kanatlanacak diyor Fanatik gazetesinde. Bakalım haberlerde neler söylemiş. Sarı lacivertler bu yaz transfer piyasasını sarsacak hamlelerin peşinde. Hem Aziz Yıldırım hem de Hakan Safi dünyaca ünlü yıldızlara çubuklu formayı giydirmek istiyor. Liverpool'dan ayrılan Muhammed Salah Dünya Kupası başlamadan ikna etmek için yoğun bir çaba var. Bir diğer hedef ise geride kalan sezonda Fenerbahçeli taraftarların gönlünde adeta bir yara açan Lukman. Yönetim her konuda anlaşma sağlansa da teminat vermek istemeyince yıldız futbolcu Atletico Madrid'e gitmişti hatırlarsanız. Yıldırım ve Safi rüyayı gerçekleştirmeyi hedefliyorlarmış. 0212 273 10 10 ve 0540 273 10 10'a gelen mesajlara bakalım. İstanbul'dan Tolga Sertkaya Çağatay Bey iyi yayınlar, iyi bayramlar demiş. Çok teşekkür ediyorum. Ben de hayırlı bayramlar diliyorum tüm Radyo Gol dinleyen yerine. Sørloth soruları vardı. Sørloth Everton yolunda gelen haberlerde Norveçli golcü adı en fazla Fenerbahçe ile anılan isimlerden bir tanesi. Hatırlarsanız ve izleyenler varsa da TRT Spor'da Sayın Aziz Yıldırım'a da bu soru sorulmuştu. Sevgili dostumuz Senat Ok tarafından. Kendisi de Sørloth'la görüşüyoruz demişti Sayın Aziz Yıldırım. İspanyol basında da yer almış bu haberlerde. Everton Alexander Sørloth'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor diyor. Lacivert beyazların Atletico Madrid ile 40 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardığı iddia edilmiş. 30 yaşındaki forvetin önümüzdeki günlerde İngiltere'ye gidip sağlık kontrolünden geçtikten sonra Everton'la 3 senelik sözleşmeye imza atacağı öne sürüldü. Sørloth geride kalan sezonda 54 maçta 20 gol atıp bir de asist yapmış. Bu bilgileri de verelim. Galatasaray'da transferde tüm gözler Leao'ya çevrilmiş. Sarı Kırmızılar Milan'ın süperstarını yıllık 10 milyon euro maaş ve 40 milyon euroluk dev bütçeyle ikna etmeye çalışıyor haberi var. Fanatik'te Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında yoğun tempoda çalışan A milli takımda moralleri yükselten bir gelişme yaşanmış. Teknik heyet bayramın ilk günde futbolculara izin vermiş. Ay yıldızlı oyuncular da aileleriyle hasret gidermiş ve kampta da oluşan bir pozitif hava dikkat çekmiş. Gelen mesajlar, selamlar herkese, çok çok teşekkürler. Trabzonspor'la ilgili evet bir dinleyicimiz, ismini şu an okuyamıyorum ama Ahmetcan'la ilgili bilgi sormuş. Hemen Ahmetcan'la ilgili bilgiyi de sizle paylaşmak istiyorum. Kadrodaki yerli kalitesini mutlaka yükseltmek istiyor Trabzonspor ve bu yaz en az 4-5 tane Türk oyuncunun transfer edilmesi bekleniyor Trabzonspor tarafından. Takviye gereken bölgelerden bir de stoper ve Trabzon'da tanıdık bir isim tekrar gündeme geldi. Dinleyicilerimizin de bana yönelttiği sorularda var bu. Ahmetcan Kaplan sezonu biliyorsunuz kiralık olarak tamamlamıştı. Ajax'a bir yıl kontratı kaldı ve Hollanda ekibi 5 milyon euro civarı bir rakam karşılığında satışa sıcak bakıyor. Trabzonspor'un altyapısından yetişmişti Ahmetcan. Ahmetcan'ın istediği yıllık ücretin ise 2 milyon euronun üzerinde olduğu öğrenilmiş. Süper Lig'de iki ekip daha milli stoperle ilgilenirken Bordo Mavililer de sıcak temastaymış. Evet, Nijerya'da gündem Vivo devre arasında 5,5 milyon euro bonservisle geldi. Trabzonspor'da kısa sürede gösterdiği müthiş performansa dikkat çekti ve Nijerya milli takımına da yükselmişti Chibuke Vivo. Ülkesinin Zimbabwe ile oynadığı ve 2-0 kazandığı hazırlık maçında 90 dakika sahada kaldı. Ben de özellikle izledim ve müthiş bir maç çıkardı. Ve ben iddia ediyorum Trabzon'un son yıllarda belki de kadrosunda olan en iyi stoperinin olduğunu düşünüyorum. 22 yaşında stoper çok etkili oynuyor. Maça da damgasını vurdu. Ve ülke basınında da performansı nedeniyle çok büyük övgüler aldı Çibike Vivu. İngiliz ve Fransız kulüpleri de yakından ilgileniyor. Ona da transfer teklifleri var. Trabzonspor yönetimi ise Olay ve Augusto'yu bu yaz satacağı için Vivu'yu en az bir yıl daha kadroda tutmayı hedefliyor. Bize gelen bilgiler bu yolda ama olası tekliflerde de 30 milyon euro isteneceği söyleniyor Çibuke Vivu için, ama ben Vivu'nun Trabzonspor'dan bu sene ayrılacağını düşünmüyorum. Çünkü defansın bence bel kemiği, hem ileriye çıkışları hem top kesmesi inanılmaz bir isim. Evet, Trabzonspor'la devam edin. Trabzonspor'da Fırtına'nın yeni keşfi Opoku, Batagov, Olay, Pina, Augusto, Vivu dedikten sonra son dönemlerde yaptığı genç transferlerle bu oyunculardan aldığı yüksek verimle de öne çıktı ve Trabzonspor'da 6-7 oyuncuya teklif var. Yapılanma süreci de devam ediyor Fırtına. Net isimlere gidiyor. Potansiyelli futbolcuları da radarında tutuyor. Bordo Mavilerin yeni keşfi de sosyal medyada en çok çıkan isimlerden bir tanesi de Joseph Opoku. Belçika'da forma giyiyor. 2005 doğumlu. Sol kanatta ve yardımcı forvet gibi pozisyonlarda oynuyor. Ganalı oyuncu ile ilgili de Trabzonspor yönetimi temaslara başladı. Şimdi burada tabii en önemli şey artı 4 kontenjanı. Biliyorsunuz 23 yaş altı önümüzdeki sene 4 tane oyuncu oynatmak zorundasınız yabancı kontenjanında. Bu sezon 34 maçta 10 gol 6 asistlik bir performans ortaya koymuş Opoku. Hızı, dribling özelliği de ön plana çıkan oyunculardan bir tanesi. 1.72 boyunda ve teknik direktör Fatih Tekke'nin son raporuna göre de süreci hızlandırabilirlermiş. Opoku 2005 doğumlu olduğu için söylediğim gibi yeni yabancı kuralında artı 4 kontenjanına da uyuyor. Evet, milli takımı da söyledik. Milli takımda morallerin son derece yerinde olduğunu söyledik. Dünya Kupası'ndaki rakibimiz Amerika'nın kadrosu dün açıklandı. Galatasaray taraftarlar tabii en çok Leo hakkında transfer olması için şu an bir sürü mesaj atıyorlar. İtalyan gazetelerine bakayım dedim. Ve İtalyan basında çıkan haberlerde şöyle haberler vardı. Özellikle La Gazzetta dello Sport'a baktım. Milan'ın Leo'yu satmak istediğini ancak oyuncunun takımda kalacağını yazdı. Corriere dello Sport ise tam tersini savundu ve Leo'nun ayrılma konusunda kesin kararlı olduğunu, Milan'ın ise şimdilik beklemede olduğunu öne sürdü. Beşiktaş Salih Özcan yoklaması yaptı. Siyah beyazlar uzun süredir gündeminde yer alan Salih Özcan için yeniden devreye girdi. Ve Beşiktaş yönetimi Dortmund'a veda eden milli futbolcu için nabız yoklayacak Kara Kartal yerli rotasyonunu 28 yaşında orta sahayla güçlendirmeyi de çok istiyormuş gelen haberlerde. Tabii Trossard ve Davutaşvili isimleri de çok ön planda ve en çok istenilen isimlerden bir tanesi. Bu arada Başkan Serdal Adal da Amerika'ya uçacaktı. Kendisi de hastaydı. Bugün bayramlaşma da vardı Beşiktaş'ta. Fenerbahçe'de de bayramlaşma vardı. O bilgileri de verelim. Tabii teknik direktörlük anlamında Felipe Luis Monaco ile anlaştı. Bunun için Önder Özen nereye gitmişti? Portekiz'e gitmişti. Yüz yüze görüşmüştü ama Felipe Luis olmadı. 40 yaşındaki çalıştırıcı için maalesef Beşiktaş taraftarı üzüldü ve Monaco ile akşam saatlerinde bir anlaşma olduğu bilgisi de bizlere iletildi ve bizler de bunu okuduk. Bir diğer bomba ise hocalık kariyerinde Real Madrid'le 3 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan bir Zinedine Zidane var. O da adaylar arasında. Fransız futbol adamına önümüzdeki günlerde sunum yapılacağı bildirilmişti. 53 yaşındaki teknik adam için de kısa sürede resmi adımların atılacağı öğrenilmiş. Bir diğer aday ise Razvan Lucescu ama ben onun da çok olacağını düşünmüyorum. Tabii burada şartlar çok önemli. Mali fail, yani mali anlamdaki faydaya da bakmak lazım. Oradaki kulübün çıkarları da çok çok önemli. Bakalım ne olacak? Beşiktaş'ın teknik direktörü kim olacak? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, milli takım dedik. Türkiye'nin en önemli spor yazarlarını yine bayram gününde 92.2 frekanslarında ağırladık. Bize ayrılan sürenin de sonuna geldik. Benden sonra sevgili Berk var. Lütfen onu da yalnız bırakmayın. Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de bizleri dinleyen herkesin kulaklarına sağlık, gönüllerine sağlık. Pazar günü saat 15 ile 18 arasında Habertürk'te HT Spor'da canlı yayın konu olacağım. Pazar 15-18'de de inşallah yine yalnız kalmamak dileğiyle hepinize ben Çağatay Çıtlak mutlu, huzurlu bir bayram diliyorum. Hoşça kalın efendim.

0: Ortaklar, dört büyük gündem sona erdi.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
2: Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gol. Herkese mutlu bayramlar diler. İyi bayramlar.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: Bu bir tekrar yayındır.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: KCP beton pompalarının sunduğu parantez başlıyor.

0: Parantezden mutlu günler. Ben Berksayar. Parantez programında gündemi birlikte değerlendireceğiz. Birlikte gündemi konuşacağız. Her parantezde olduğu gibi öncelikle KCP ailesine teşekkürlerimizi iletelim. KCP beton pompaları ailesine ve aynı zamanda Gürpom iş makineleri Rıfat Songür'e selamlarımızı iletelim. Gürpom ailesine selamlarımızı iletelim. Mutlu bayramlar dileyelim bu vesileyle de. Hem sponsorumuz hem parantez programında Radyo Gol adına tüm programcılarımız olduğu gibi öyle açalım. Böyle bayramın hevesiyle, bayramın heyecanıyla açmış olalım yayınımızı. Ve bugün esasında bir yayınımız, özel bir yayınımız olacak. Bayram özel gibi de görebiliriz bunu. Zira öyle şeyler konuşulacak ki, hikayeler konuşulacak ki Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor özelinde yukarıdan aşağı Galatasaray'la, Fenerbahçe'yle, Beşiktaş'la, Trabzonspor'la devam edeceğimiz, Galatasaray'la başlayıp Trabzonspor'la bitireceğimiz bir serüven olacak. Bir yaklaşık bir 50 dakikalık, yaklaşık bir 1 saatlik bayram özel yayını olacak gibi düşünebiliriz. Orada Galatasaray'ın şampiyonluk hikayesinden, Okan Buruk'un durumundan, Icardi'den, Osimhen'den başlayıp Fenerbahçe'deki başkanlık, hoca, takım, gidecek kalacak detayları, Beşiktaş'taki Sergen Hoca, yeni hoca yapılanma, Önder Özen, başkanlık ihtimali, yeni seçim ihtimali derken Trabzonspor'da kupa, Fatih Tekke, Onaçu, başarı ve seneye ne olur konuşacağımız bir yayın. Ama bunu kiminle konuşacağız? Emre Eren'le konuşacağız. Bugün stüdyo konuğum Emre Eren. Çok da mutlu etti Emre Eren burada olmasıyla. Emre abi hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk sevgili Berk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Herkese
0: abi,
1: iyi bayramlar. Tüm İslam yine aleminin bayramını kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum.
0: Johnson, İzmir'den geldin, yol yaptın abi. Tabii Digi Futbol'daki yayınlarını, ilkini izledik, yayınlarını demeyeyim, böyle yalancı çıkarım çünkü biliyor musun, sonra bu ikinci yayınını da keyifli izleyeceğim, ondan da eminim. Digi Futbol'da Muzaffer Can Bedir'le, Burak Yakut'la yayınlarını, yeri gelecek Aydın Cingöz'le yayınlarını keyifle takip ediyor olacağız. Onun da böyle müjdesini geçen hafta alınca çok mutlu olduk. Güzel gidiyor senin için ET Spor, Digi Futbol ve zaman zaman Radyo Gol'de de birlikteyiz ki
1: zaman zaman değil, her zaman
0: artık her zaman beraberiz. Geçen hafta biraz, geçen hafta bana biraz ben seni abi bağlıyorum diye aradığımda hayatımı bağladın zaten kardeşim, bağla bağla diye bir telefon açışın var, onu yayına yansıtmıyorsun ama ben de vereyim hemen orada küçük detayları.
1: Güzel yerden geldin. Digi Futbol çok önemli bir, gerçekten bir kanal haline gelmeye başladı, çok da iyi işler yapıyor. Abone olurlarsa dinleyicilerimiz çok mutlu olurum. Digi Futbol'da Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı, her türlü futbolla alakalı her türlü sıkıntılı günleri, sıkıntısız günleri, doğru hedefleri hepsini göreceksiniz. Burayı da takip edin bence.
0: Özellikle Galatasaray'ı dedin, oradan başladın. Galatasaray kısmında da şampiyonluk hikayesiyle başlayalım isterim. Bu yılı nasıl konuşuruz, neler söylersin? Bir şampiyonluk hikayesi var, bir konuşulması gereken Okan Buruk var. Icardi, Osimhen derken savunmaya takviye gelecek miler sorgulanıyor şu sıralarda.
1: Ya Galatasaraylılar gerçekten çok mutlu sevgili Berk. Yani bakıyorsun Galatasaray camiası 4 sene üstte şampiyon olmuş ya. Hani 5. sene de olursa Fatih Terim'in o kırmış olduğu güzel hatıraları bir anda yıkıp Okan Buruk'a doğru dönecek. Galatasaraylılar bunu bekliyor, bunu istiyorlar, bunu arzu ediyorlar. Ama yıl özelinde şunu konuşmak istiyorum. Gerçekten öncelikle Dursun Özbey'i kutlamak lazım. Yani Okan Buruk'a 4 sene üst üste yaratılmayacak güzellikte bir kadro yarattı. Bunu söylemek lazım. Okan Buruk'a dönmek lazım. Okan Buruk bu kadar aidiyeti yüksek bir takım kurgusunu her yıl ortaya çıkartmak, bu kadar ego topluluğunu bir arada tutabilmek, bunlar çok kolay hadiseler değil. Futbolculara gelmek lazım. Futbolculara bakıyorsun, gelen aidiyeti tam uygulamaya çalışıyor. Gelen sanki 10 yıllık Galatasaray forması giymiş oyuncu gibi sahaya çıkıyor. Öbür tarafa dönüyorsun, Aslan Tepe'ye dönüyorsun. Bir ultra aslan gerçeği var. Yani yıl özelinde baktığımız zaman 42 bin ortalama rekor, yani bu Galatasaray'da büyük bir rekor. 53 bin kapasitelik statta 42 binin aşağısında hiçbir seyirci olmamış. Bazı maçlar full çekmiş. İnanılmaz mücadeleler ortaya koymuşlar. Ya topyekün zaten sevgili Berk, futbol topyekün bir olaydır. Yani yönetimin çok doğru bir yönetim olursa, teknik heyetin çok doğru dokunuşlarda bulunursa, oyuncular performansı çok doğru bir şekilde sahaya yansıtabilirse, buna da taraftar eklenirse, işte olunan gerçekte 4 yıl üst üste şampiyon olmak herkese nasip olmaz. Bunu Galatasaray camiası topyekün halde gerçekleştirdi. Güzel günler var, önemli günler var, transfer var. Bernardo Silva konuşuluyor çok ciddi bir şekilde. 10+4'e takılan bir yönetim kurulu var yabancı kuralında. Ama
0: ne kadar haklı mesela 10+4'te? Bence orayı biraz da şöyle görmek gerekiyor. Daha nokta atışı transferler yapacaksın. Yani mesela bu yıl aldığın ve
1: gereksiz transfer yapmayacaksın. Aslında ben şöyle yorumluyorum. Evet, kulüpler biraz karşı çıksalar da bence Futbol Federasyonu'nun bu vermiş olduğu kararın bir tık doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü oyuncu yetişmiyor. Yani milli takımımıza oyuncu gelmiyor. Yani yurt dışından, Avrupa'dan oyuncu almaktan gerçekten sıkılmaya başladık. En azından yerli oyuncuların daha fazla büyük takımlarda şans bulacağı günler bence bu kuralla birlikte devam edecek diye düşünüyorum.
0: Evet. Tabii şampiyonluk hikayesini konuşurken burada ön plana çıkaracağın isimler ne olur Galatasaray'da? Hakkı ödenmez diyeceğin Osimhen'i çok konuştuk, çok detaylandırdık ama haricinde konuşacağımız o kadar çok isim var ki bence.
1: Ya tabii parantezi sen Osimhen'den açtın da Osimhen enteresan bir oyuncu. Yani Galatasaray'ın şöyle bir şansı var ya. Okan Buruk'un geldiği ilk 2 sene Icardi korkunç derecede önemli işler yaptı. Aidiyeti yüksek bir oyun oynadı ve takım birlikteliğine çok fayda sağladı ve 2 tane şampiyonlukta büyük pay sahibiydi ama Icardi sakatlandıktan sonra Osimhen bambaşka bir görüntü verdi Galatasaray takımında. O aidiyeti devam ettirdi. O coşkuyu, o tutkuyu, o heyecanı, o takım birlikteliğini sahaya yansıtması tabii çok değerli oldu. Osimhen'den başlamak lazım. Tabii sadece Osimhen mi? Tabii ki değil. Ama Osimhen oynadığı zaman bambaşka bir Galatasaray gördük. Osimhen oynamadığı zaman bambaşka bir Galatasaray birliği gördük. Yani burada topyekün taraftarlar da bunu düşünüyorlar. Camia da bunu düşünüyor. Teknik heyet de bunu düşünüyor. Oyuncu bile bunu düşünür ya Berk. Ben yıllarca futbolculuk yaşadım. Benim de böyle değerli bir santroforum sakatlandığı zaman ben de eyvah bu hafta ne yapacağız diye düşünüyordum. Osimhen'le alakalı da böyle bir durum var. Böyle bir duygu var. Tabii ki Osimhen'le birlikte Leroy Sané'nin yaptıkları, Barış Alper'in yaptıkları, Uğurcan'ın, Davidson'un, Abdülkerim'in, Jakobs Eren'in, Şalai'nin, Torreira Emina'nın bunların da faydalarını konuşmakta tabii ki fayda var. Bunda yarar var ama Osimhen bambaşka bir oyuncu ya. Ya Osimhen'i 2 ay bekledi bu taraftar biliyor musun? Galatasaray taraftarı. Her gün televizyonları, işte gazeteleri, sosyal medyayı takip eden Galatasaraylılar hep şunu beklediler. Ya Osimhen transferi gerçekleşti mi? Osimhen transferi oldu mu? En son Dursun Özbek Osimhen artık dedi bugün geliyor dedi. Çok kolay bir transfer oldu mu olmadı mı? Olmadı ama Galatasaray takımı hem çok ciddi rakam ödedi ama bunun karşılığında da bir gerçek var. Hem şampiyonluğu kazandı hem o Liverpool maçlarında, o Juventus maçlarındaki o aidiyeti çok fazla gördü.
0: Şimdi Osimhen de bunu konuşuyorken Icardi tarafına da bakmak gerekiyor tabii. Icardi için aynı şeyleri 2 yıl önce konuşuyorduk.
1: Evet.
0: Ve durum şu an devam edilmeli mi edilmemeliden ziyade Dursun Özbek nasıl bir aksiyon alacak kısmını konuşmaya getirdi bizi.
1: Bence devam edilebilmeli sözünü 10+4 kuralıyla bence biraz rafa kaldırdık gibi düşünüyorum ben. Çünkü 10+4 kuralında Icardi'nin biraz Galatasaray takımına lüks olacağını da herkes düşünüyor. Bunu teknik heyet de düşünüyordur, yönetim kurulu da düşünüyordur ama reel gerçeğe baktığımız zaman ben artık bu haftalar itibariyle artık Icardi ile yolun ayrılacağı bir sürece girdiğini düşünüyorum Galatasaray takımının.
0: Şimdi orayı konuşurken Galatasaray'da Bertu Yıldırım yıllardır, aylardır konuşulan bir isim. Belki aylardır demek daha doğru. Bir yıldır aşağı yukarı, 1,5 yıldır konuşulan bir isim. O da dün Ali Naci Küçük'ün Dijifutbol'daki bir haberi vardı. Orada yayınlanan yayınını izlediğimde Galatasaray bir yoklama alıyor orada Bertu'ya ilişkin. Bir haber alıyor, durumunu almak istiyor, durumunu öğrenmek istiyor. 15 milyon euro gibi bir kapı açılıyor. Fiyatla kapı açılıyor yani orada Galatasaray'a. Galatasaray tarafı da bunu çok yüksek buluyor haliyle. Üçüncü santrfor olarak oynatacağı oyuncu Bertu Yıldırım özelinde bunu vermeyi çok yüksek buluyor. Tercih etmiyor. Bu yabancı kuralı kısmına biraz da buradan değinmek istiyorum. Böyle oyuncuların yani daha farklı bir şekilde bitirebileceğin, daha dört büyüklere yararlı olabilecek bir fiyatla bitirebileceğin, performans bir tarafa, onu da değerlendiririz ama fiyatla bitirebileceğin, bonservisini az ödeyebileceğin oyuncularda bunları görecek misin hep? Mesela bu yabancı kuralıyla beraber o da merak ettiriyor beni.
1: Tabii ki bunları da göreceğiz. Bu sefer yerliler değerli olacak. Kulüpler yerliler üzerinden bir finans sağlamaya gayret gösterecekler. Ama sonuca baktığımız zaman burada Türk futbolu kazanacaktır diye düşünüyorum ben. Tabii ki bu kadar bonservis Galatasaray takımı düşünür mü, düşünmez mi, verir mi, vermez mi bunu bilemeyiz. Ama gerçeğe baktığımız zaman burada kazançlı olan Türk futbolu olacak. 15 milyon euro da çok ciddi rakam istemişler. Yani Bertuğ'un mesela hani maç özeline baktığın zaman hani 36'da 35'te 35 oynadı mı oynamadı. Ciddi bir sakatlık yaşadı ama sonuca baktığımız zaman Başakşehir takımına çok fayda sağladı. Etkili bir santrofor olduğunu gösterdi ve Türk futboluna damga vuracak bir santrofor özelliğini de ortaya koydu. Büyük takımla gelişir mi? Gelişir. Ama Osimhen gibi bir yönetmen varken orada sahneye nasıl çıkar? Bu biraz soru işareti.
0: Galatasaray'da eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye soracağım ama Okan Buruk'a biraz daha konuşmak gerekiyor sanki. Biraz Okan haksız Hoca, eleştiri aldı.
1: Tabii Okan Hoca zaman zaman eleştirilerin odağında oldu. Zaman zaman performans anlamında Osimhen'in olmadığı maçlarda enteresan düşüncelere sahip oldu. Zaman zaman Osimhen'le Icardi'yi birlikte oynatması Galatasaray takımına çok ciddi puanlar kaybettirse de Fenerbahçe maçında oynanan oyun, şampiyonluk kupasını kaldırmak Okan Buruk için çok değerli bir teknik adam metiyesini de söylememiz lazım. Okan Buruk gerçekten Türk futboluna mal olmuş. Yani tırnaklarıyla bir yerlere gelmiş. Daha önceki antrenörlük döneminde de hatta şu anda mesela Akhisar Spor takımını hani baksak hangi ligde olduğunu bilmeyiz. Ama Akhisar Spor takımıyla Türkiye kupasını kaldırmak, Başakşehir gibi bir takımla şampiyonluk kupasını kaldırmak ve Galatasaray'a geldiği günden beri 4 sene üst üste şampiyon yapmak Okan Buruk'un tüm portresini açık ve net ortaya çıkartıyor.
0: Evet.
1: Yani bu konuda tabii ki teknik adamların zaman zaman yapmış olduğu hatalar vardır. Bu hataları da zaten kendisi de beyan etti. Yani dedi ki bizim de zaman zaman suiçrihisan ettiğimiz noktalar oldu. Bizim de zaman zaman düşündüğümüz ama o düşüncenin karşılığında o potansiyeli alamadığımız oyunlar oldu dedi. Ama sonuca baktığın zaman ben hep söylüyorum Hatice'ye bakmam, neticeye bakarım. Okan Buruk da 4 sene üstte şampiyon yaparak gerçekten altın harflerle Türk futbol tarihine kendi ismini yazdırmıştır.
0: Fenerbahçe tarafına döndüm. Fenerbahçe'de hep bir fırsat tepme durumu olduğunu hepimiz konuşuyoruz. Sadece bu yayında şu an duyduğumuz bir şey değil mesela bu. Ama başkanlık seçimi var. Başkanlık seçimi beraberinde hocayı, takımı, gidecek kalacakları beraberinde getirecek. Bunu konuşalım isterim. Fenerbahçe'de tabii biraz bayramda Fenerbahçelilerin ağzının tadını kaçırmak istemeyiz ama oraya da şöyle bir seninle girelim isterim. Fenerbahçe'de başkanlık diyorum öncelikle. Hangi adayı daha yakın görüyorsun?
1: Vallahi Fenerbahçe'de başkanlık bence bıçak sırtı gidecektir diye düşünüyorum ama tabii bir tık daha Aziz Yıldırım'ın önde olduğunu söylemek lazım. Bu camiaya çok önemli işler yapmış, çok ciddi tesisler kazandırmış. Fenerbahçe'de çok önemli oyuncuları sahneye çıkartıp o camiadaki bütünlüğü sağlayan bir başkan görüntüsü var. Ama öbür tarafa döndüğümüz zaman Hakan Safi de bence seçimden önce hoca ve alacağı futbolcu transferlerini bence açıklayacaktır diye düşünüyorum. Erken açıklayan bir tık daha avantaja geçebilir. Çok zor, çok çetin, çok sonucu belli olmayan bir seçime girecek Fenerbahçe kulübü. Ama sonucuna baktığın zaman sonuçta kazanan gene Fenerbahçe taraftarı olacağını düşünüyorum. Çünkü Hakan Safi gelirse çok özel teknik adamlarla görüşüyor. Conte gibi bir isimle görüşüyor mesela. Hani Maldini ile görüşüyor futbol aklı olarak. Aziz Yıldırım'a baktığımız zaman ben diyor öyle iki tane transfer yapacağım gidiyor Aziz Yıldırım. İnsanlar diyor gerçekten nefes alırken bile zorlanacaklar diyor. Ya böyle bir deyimler var.
0: Evet.
1: Böyle bir pozisyon var Fenerbahçe takımında. Tabii burada camia şunu düşünüyor. 12 yıl şampiyonluk yaşamayan bir camia, 12 yıl şampiyonluk mücadelesi veren ve çok ciddi rakamlar harcayan, çok değerli teknik adamlar getiren ama bir türlü bu sinerjiyi ortaya yaratamayan bir grup var. Bunlar da çok ciddi bir şekilde Aziz Yıldırım ya da Hakan Safi'ye bir şekilde destek verecekler ama sonucunda kazanan Fenerbahçe olur, ben sana söyleyeyim.
0: Hakan
1: Fenerbahçe
0: Safi'nin
1: bu sene gümbür gümbür gelir. Tabii şöyle bir sıkıntı var. İşte seçim tarihi biraz daha erken olsaydı, Yani bu dönemlerde seçim yapılmış olsaydı, bayramdan sonra da teknik direktör ve transferlere girilseydi, ki Fenerbahçe'nin bence çok çok seviye transferine ihtiyacı yok. Hani böyle 5 tane 6 tane Beşiktaş gibi çok değerli transferlere ihtiyacı, 3 tane nokta atışı lazım.
0: Silvaç'tan görmez miyiz?
1: Görmez. Fenerbahçe takımı görmez.
0: Ederson gitti.
1: Fenerbahçe oturmuş bir kadrosu var. Fenerbahçe'ye al bir tane santrafor, al bir tane kaleci, al bir tane kanat oyuncusu, bak ne oluyor. Seyret ondan sonra.
0: Stopere takviye gerek yok
1: ya diyorsun. Olur. Tabii ki olacak. Tabii ki olacak.
0: Bence bir baba stoperde orada ya
1: olacak. Mutlaka olacak. Fenerbahçe bunu mutlaka yapacaktır. Ama Fenerbahçe'nin böyle 6 tane 7 tane mevkiye ihtiyacı yok. Fenerbahçe'nin nokta 3 tane 4 tane, hani bilemedim 5 tane. Hani 5. oyuncu da oynar mı oynar mı oynamaz mı, ona bakacaksın. Ama Fenerbahçe 4 oyuncuyla şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olur.
0: Abi işte en büyük adaylarından biri olmak da kesmiyor artık camiayı. Aziz Yıldırım neyle geliyor? Hakan Safi hangi vaatle geliyor? Oradan baktığında iş orada tıkanıyor gibi geliyor bana biraz da.
1: Ya tabii ki 12 yıllık bir dezenformasyon var. Yani evet. Fenerbahçe'de acaba bu sene de o sene değil mi diyen taraftar grubu var ama burada biraz daha soluk, daha derin nefes alacak bir Fenerbahçe camiası var bence. Onu bekliyor. Sükunetle bekliyor Fenerbahçe camiası. Ki Fenerbahçe zaten Türkiye Ligi'nde şampiyonluğa takım kurmayacaksa çok büyük sıkıntı yaşar. Mutlaka kuracaktır. Fenerbahçe'de ne para biter, ne güç biter, ne başkan biter, ne güzel yönetimle. Yani Fenerbahçe bunu başarıyor. Bizde sıkıntı var. Bizde sıkıntı var sevgili Berk. Oraya geleceğiz de bizde büyük sıkıntı var.
0: Geleceğiz, orayı da konuşacağız. Fenerbahçe'de teknik direktörde
1: Beşiktaş'ta, yani
0: Beşiktaş'ta diyorsun. Ağırlıklı olarak konuştuğun, değerlendirdiğin ET Spor özelinde hatta. Hatta Digi Futbol'da da artık, onu da ekleyelim tekrardan. Siz de abone olun lütfen. Çokça konuştuğun takım Beşiktaş. Takımın Beşiktaş. Diğer tarafta Fenerbahçe'de hoca gündemi arasında sana daha yakın gelen isim ya da daha ihtimal olarak gördüğün isim kimdi? Jesus çok anıldı. İsmail Kartal için Hakan Safi'nin adayı o denildi ama İsmail Kartal Volkan Demir'e verdiği Sportcast YouTube kanalında Radyo Gol'de de yayınlayacağız bu akşam itibariyle kısmet olursa. Sportcast YouTube kanalında Volkan Demir'e verdiği röportajda hayır öyle bir görüşmem olmadı dedi. Ama İsmail Kartal konuşuldu. Aykut Kocaman çok net konuşulan bir isim ama diğer tarafta da ya Aykut Hoca'yı açıklamıyorlar işte. Şimdi puan kaybedecekler çünkü açıklarlarsa. Bir tarafta Aykut Hoca'yı istemeyenler de var. Görüşü var ki buna katılıyorum. Az önce Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında da dinlerken bunu fark ettim. Şöyle dinleyicilerimiz bağlanıyor radyoya. Bir taraf Aykut Hoca'ya nasıl düşman olursun, Fenerbahçe düşmanı mısın diyor. Diğer taraf Aykut Hoca gelmesin, 5 dakikada karşı rakip yarı sahaya geçmemiz sürer diyor. Mesela dinleyiciler de böyle. Buradaki ankete baktığında da durum böyle. Yani dışarıda görüneni biz böyle yansıtmıyoruz. Hakikaten durum böyle. Sen neresindesin hoca gündeminin?
1: Ben mesela hoca gündeminde iki başkanın da ya bu konuşulan isimlerin dışında bir hoca tercihleri olacağını düşünenlerdenim, onu söyleyeyim. Yani Fenerbahçe camiası yorgun düştü, bazı şeylerden yorgun düştü. Çok doğru bir deyimim var, çok doğru. Yani Fenerbahçe'de Aykut Kocaman hoca olsun. Ya %50'si isteyecek, %50'si istemeyecek ya. İsmail Kartal hoca olsun. Bunlar bizim çok önemli değerlerimiz. Ama günün gerçeğine baktığımız zaman daha pozitif, daha kolektif oyun oynatabilen, daha vizyonu geniş, daha çok teknik direktörlükte çok önemli kulüplerde görev yapmak isteyen teknik adamlardan bir tercih yaratılırsa Fenerbahçe'nin önü açık. Evet, İsmail Kartal bu kulübün içinde kalsın. Aykut Kocaman bu kulübün içine yardımcı olsun. Bunlar scouting anlamında, işte futbol aklı anlamında mutlaka Fenerbahçe camiasına çok büyük hizmetler vermiş teknik adamlar. Bunlar mutlaka olsun ama ben ne Hakan Safi'nin ne Aziz Yıldırım'ın bu isimler üzerinde duracağını asla düşünmüyorum. Onu net söyleyeyim.
0: Yani Aykut Kocaman dahi
1: olmayacak. Futbol peki aklı olabilir ama teknik direktör olmayacak. Onu söyleyeyim. Çünkü camia daha önce denenmişi çok fazla denemek istemiyor. Evet, İsmail Kartal çok önemli işler yapmış. 99 puan yakalamış. Yani Fenerbahçe camiasında bugüne kadar böyle bir teknik adam gelmemiş. Ama sonuca baktığın zaman 3 puan önde Galatasaray şampiyon olmuş. Sevgili Berk, taraftar bunu hiçbir zaman unutmuyor. Mesela Conte ismi var.
2: Berk Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edecek. Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu. Berk Sayar'la parantez devam ediyor.
1: Conte büyük bir transfer olabilir Fenerbahçe'ye. Söyleyeyim. Ya öyle bir oyun oynayabilir ki Fenerbahçe takımı. O kolektif oyunu, o üçüncü bölge oyununu öyle taraftarın içine işletebilir ki. O zaman işte her şey bambaşka bir yere doğru gider. O yüzden Fenerbahçe artık kendi kabuğundan çıkıp çok doğru işler yapabilecek bir akıl planlaması yapan bir teknik adamla çalışması lazım. Kesinlikle lazım.
0: Peki.
1: Camia da zaten bunu istiyor.
0: Temel problem burada mı yatıyor? Yani bir Conte'yle değişecek mi?
1: Ya temel problem şurada yatıyor. Fenerbahçe parayı buluyor. Çok önemli transferler evet. de yapabiliyor. Ama futbol aklı çok başka bir şey. Ya futbol aklını çok doğru bir şekilde sahaya yansıtabilirsen zaten seyirci de oradan mutlu dönecek. Fenerbahçe'nin kaç tane maçında geçen sene Fenerbahçe seyircisi mutlu bir şekilde stattan ayrıldı? Bana söyler misin? Elimizin sayacağı, parmaklarımızın sayacağı kadar bile yok. Anlatabiliyor muyum? Ya Fenerbahçe camiası şunu istiyor. Ben diyor maç kaybedeyim ama ben ileriki ayları, ileriki yılları kazanayım istiyor.
0: Doğru.
1: Ya futbol aklı da burada ortaya çıkıyor. Hani diyorlar ya futbol mühendisliği, futbol aklı. Bu kelimeyi kullanmak çok hoşuma gitmiyor. Ama gerçekten bir akıl, yani futbolu doğru oynayabilen bir akıl lazım. Ya Fenerbahçe takımı devre arasında şampiyonluğun en büyük adayı Tedesco ile birlikte. Ya karşı tarafta Osimhen var, Icardi var. Sen Sidiki Şerif'le ikinci yarıya başlıyorsun. Yani aklım sığmıyor yani. Bu gerçekler akla mantığa sığan gerçekler değil.
0: Transfer sezonunun son 6 saatini hatırlıyorum. Şumurodov geliyor. Şumurodov geldi mi? Şumurodov gelecek mi? Taraftar bunu bekliyordu. Orada dahi bir sonuç çıkmadı ki görüşüldüğünü az çok kaynaklardan biliyoruz. Emre'den sana da gelmiştir mutlaka ama evet. Yani Şumurodov gibi bir isimde Fenerbahçe'nin oyuncusu olur mu? Ayrı konu. Şimdi Başakşehir'de Şumurodov'un yedeğine gidiyor Galatasaray. Üçüncü forvet olarak düşünüyor. Sen Şumurodov'dan bilmiyorum belki şu an çok ağır konuşuyorum bu konuda ama Şumurodov'dan bir ümit bekliyorsun ama taraftar onu dahi bekledi. Hadi o olsun bari dedi Şerif'in yanına. En-Nesyri gitti. Jonduran gitti. Hadi o gelsin bari dedi ama o dahi olmadı Fenerbahçe'de. Ya da bilmiyorum çok yanlış yerden aldık.
1: Ya devre arasında Sherlock
0: gibi. Hiç öyle bir gündem.
1: Bak Sherlock gibi tamam mı? Onaçu gibi. Bu tarz santroforlara gitseydi Fenerbahçe işi çok kolaylaşmıştı. Ki Süper Kupa'da mesela gördük Gendüzi'nin geldiği ilk maç değil mi? Olimpiyat Stadı'nda oynanan bir maç. Oyun kafa kafaya oynandı ama Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle devam etti. Evet. Baktığımız zaman ya dedik ki bu Fenerbahçe takımı Galatasaray'dan özellikle ikinci yarı çok daha fazla performans ortaya koyabilir. Ve Tedesco'yla da bu şampiyonluk ipini göğüsleyebilir dedik. Yani burada Fenerbahçe camiasının akli selim insanları çıkıp bence bunu açıklaması lazım. Halen sürüncemede kaldı ya Berk. Bu konu sürüncemede kaldı. Yani Tedesco mu Sidiki Şerif'le devam etmek istedi? Saadettin Saran mı Sidiki Şerif'le devam etmek istedi? Bunu bilen yok ya.
0: Tedesco ağır basıyor.
1: Ama bilen yok. Genel bir açıklama haber. Var mı?
0: Yok.
1: Yani biz bununla başladık, da, bununla devam
0: da,
1: edeceğiz.
0: O da ülkemize şöyle ilerliyor. Böyle kritik zamanlarda ne olur? Mesela şu an Samet Aybaba ile bir röportaj yap. O gün yaşananların perde arkasını daha net dinlersin Beşiktaş tarafında. Basın toplantılarıyla çift başlı sistem vardı mesela. Yine bence öyle bir sistem geldi. Ve Beşiktaş'ın çok hayırlı mıdır onu da konuşacağız ayrı konu ama o gün için o günü bugün dinleyebiliyorsun. Yarın da Tedesco ile biri röportaj yapar. Birimiz röportaj yaparız. Ya da Saadettin Saran görevden ayrıldıktan sonra biri onunla röportaj yapar. Tedesco istemişti ben onu getirmeyecektim der. Herkes oraya döner. İşte onlar biraz günü gününe açıklamalar tamam iletişim eksikliği oluyor.
1: Ama sevgili Berk, camia bu soruların cevabını bekliyor. İşte diyoruz ya futbol aklı. İşte bu da futbol aklının ortaya çıkması lazım.
0: Evet.
1: Mesela Devin Özek gibi bir adam gelmiş. Ya kardeşim bir çıkartın adamı basının karşısına da. Mesela. Ya adam bir konuşsun. Adam desin ki biz bu formatta oynamak istiyoruz. Bizim bu tarz özellikli oyunculara ihtiyacımız var. Biz bu oyuncularla bu planlamayı yaptık. Ya bunu anlatan yok ya. Devin Özey'i biz televizyonlarda görüyoruz. Stada girerken çıkarken.
0: Devin Özey'in ses tonunu biliyor musun? Böyle, duydun mu?
1: Duymadım hiç, ben. Duymadın. Hakemler hiç bilmiyorum yani. Mesela.
0: Bak o da ilginç yani. Yok ilginç.
1: Böyle bir şey yok yani.
0: Peki. Beşiktaş'a geçeceğim ama gelen mesajlar var. Mesajlarla ilerleyeceğim. Mesajları eritelim öyle geçelim. Belki yayınlar demiş. Bursa sporlu dinleyicimiz Rıdvan Tokbak Bursa'dan yazıyor. Sana Bursa'dan, bana Bursa'dan İyi. Yazan dinleyicimiz sağ olsun Rıdvan Bey. Selamünaleyküm parantez Berksayar kardeşim. Hoş geldin Emre Eren. Oğuz Altay ve seni çok iyi tanırım. Beşiktaş'ta arkadaşım beraberlerdi. ST'de sezon bitti. Yayınlarda seneye de devam edecek misin demiş Emre Eren senin için. Delfin Yunus Dane mesajını göndermiş.
1: İnşallah planlamamızda bir değişiklik yok şu ana kadar.
0: Yaratılan aidiyetin başlangıç noktası rakip takımın sen bu parayı etmezsin denilen yerlerde Galatasaray'ın transfer edemediği futbolculara bütçemizin dışında gibi cümlelerle saygıyla yaklaşması. Bu transfer edemediği futbolculara yaklaşımı bu saygıyı transferlere yansıması gibi düşünün demiş Nevzat Bey. Biraz karışık yazmış ama anlayabildik. Selamlar Berk. İyi yayınlar. Sevgili Emre Eren'e sorar mısın? Tamam, yabancı kuralı çıksın, yerli gelsin de bu sefer bu kulüp başkanları 2 lira yetmez futbolcuya 10 lira istiyorlar. Buna ne der peki demiş. Tam da ben Bertuğ'u sorduğum anlarda.
1: Maalesef zaten bunu evet. Berk sağ olsun daha siz söylemeden, siz sormadan Berk bana bunu sordu. Tabii ki yani işte burada da biraz hakkaniyet lazım. Hani biraz bu konuda biraz daha kulüp başkanlarımıza çok görevler düşüyor. Yani burada çok akli selim kararlar verirlerse, çok doğru planlamalar yaparlarsa, fiyatları da çok fazla abartmazlarsa çok daha iyi olur.
0: Türk futbolu mesela adına. Bir yere götüreyim size. Bir kulüp başkanı, bir Türk futbolcu, yine benzer bir gündem ki bu gündem biz ne zaman, hangi sezon konuşmadık ki zaten. Oraya bir gidelim hızlıca ben uzatmadan. İsmail Köybaşı ve Ahmet Ağoğlu.
3: Şimdi yerli oyuncu olmanın avantajını yaşıyorsun sen şu anda.
4: Aynen.
3: Yabancı oyuncularımıza 5000 forma sattım ben.
0: Bunun avantajını yaşıyorsun diyor. Yani bu kuralın avantajı diyor. Bunun benzeri. Orada yarın öbür gün Beşiktaş başkanı yerli oyuncuyla imza törenine katıldığında bunu söyleyemeyecek ama içinde kalacak. İçinden söyleyecek.
1: Tabii.
0: Galatasaray Bertuğ'a 15 milyon euro istiyorlarmış ya Ali Naci Küçük'ün haberine göre.
1: Evet.
0: Onu orada Dursun Özbek söyleyemeyecek ama içinden o geçecek oraya gelmeden.
1: Ali Naci'nin haberleri de doğrudur.
0: Doğrudur. Yani. Çok net. Ya. Çok
1: Ali
0: da güzel izlenir.
1: Bilir bu işi. Evet. Bir de çok kaynağı da çok sağlamdır.
0: Kesinlikle.
1: Orada o 15 milyon euro diyorsa doğrudur yani ama bu rakamlar yani nasıl rakamlar bunlar? Yani çok büyük rakamlar. Mesela baktığımız zaman mesela Sheldrup diye bir oyuncu var mesela Benfica'da. 17-18 milyon euroya alabileceğim bir oyuncu mesela.
0: Evet.
1: Hani Bertuğ'u koyduğun zaman Bertuğ'u değersizleştirmemek lazım. Çok önemli bir oyuncu olabilir. Çok iyi işler yapacaktır bence. Türk futboluna gerçekten büyük hizmetleri olacaktır ama hani bu rakamlar o rakamlar değil.
0: Evet. Selamünaleyküm, selam verip gitmek istedim demiş dinleyicimiz. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Hayırlı bayramlarınız olsun. Diyelim biz de. Onunla iklentisini yapalım. Teşekkürler güzel insan demiş. Mesajını okumuştuk az önce. Derfur Yunus'tan eninki. O da selamla girdi. Onun da selamını tekrardan almış olalım. Aleyküm selam diyelim size. Hızlıca şöyle. Emre Eren iyi yayınlar Berk. 99 puan almış. 102 puan gizli güç Galatasaray'a 102 puan verdi. Çoğu insan bunu biliyor. İzmir'den İltuğ Güler ben demiş. Bir de Fenerbahçe'de bu bakış açısı var.
1: Tabii öyle bir bakış açısı var. Yani bazen
0: var ama işte, ne kadar doğru onu konuşmak
1: ya
0: lazım.
1: Tabii bu taraftara bir şey diyemezsin. Yani taraftar bazı şeyler ama şöyle de bir gerçek var. Türkiye'de şöyle bir gerçek var. Bugüne kadar hakemler tarafından en az üzülen takım da Galatasaray. Onu da söylemek lazım yani. Hakem özeline baktığımız zaman hani Galatasaray takımı bazen böyle bir değişik bir hakem kararlarından sonra bir çıkıyorlar falan, yönetim kurulu bu işi çok iyi biliyor Galatasaray takımı.
0: Ekim'de Kasım'da böyle bir ipi ele almak yani
1: almaya çalışıyorlar ve orada algıyı, ultimatumu veriyorlar.
0: O var. Ama tutup da bir yapı var Galatasaray'ı.

0: sezonlar olmadı mı? Oldu. Bu bir gerçek ama bunun arkasına sığınıp da bu işleri Galatasaray'ın bu şekilde şampiyon olduğuna getirmek, evet, kulübü güçleştirirsin. Yani işleri güçleştirirsin.
1: Mesela Fenerbahçe'de Ali Koç başarılı genel itibariyle. Hoca tercihlerinden teknik direktör tercihine gelir gelmez Aykut Kocaman'ı gönderip farklı bir teknik direktörle ilerleyip üst üste aynı hataları yaptığı, benim düşüncemce yaptığı bir durumuyla. Sence başarılı mı, başarısız mı dediğimde ne dersin?
0: Başarısız tabii ki. Çünkü burada, planlaması yok.
1: Şimdi burada
0: bak,
1: Ali
0: planlama
1: Koç'un,
0: çok önemli.
1: Ali Koç'un önüne geçiyor işte yapı tabii, kısmı.
0: Ama işte
1: bak, yapı yaptırmadı Ali Koç'a. Evet, olmaz, yapı yaptırmadı oluyor mesela. Frey Süleymani
0: işte, önce kendine koku bakacaksın. Hayatta benim bakışım şu sevgili Berk. Önce ben kendime bakarım. Ben yaptığım yorumları da dinlerim. Orada yapmış olduğum hataları bir daha gün yüzüne çıkartmamaya gayret gösteririm. Kendimi nasıl yenilemem gerekiyorsa onu yapmaya çalışırım. Herkes bunu düşünmeli. Kulüp başkanları da bunu düşünmeli. Hani var ya İbrahim Tatlıses'in şarkısı. Ben nerede yanlış yaptım diye. Allah'ım neydi günahım. Anlatabiliyor muyum? Evet. Önce kendine bakacaksın. Bazı kulüp başkanlarımız, o kadar büyük egolar var ki kulüp başkanlarımızda, hep rakiplerin yaptığı yanlış, kendinin yaptığı her şey doğru. Böyle değil. Futbola peki, böyle bakamazsın.
1: Beşiktaş tarafına geçeceğim. Fenerbahçe ilişkisi.
0: Zahmet olmazsa zaten 10 dakika kaldı. Benim televizyonda da aynısı kaldı oluyor, biliyor musun? Abi, hep başıma abi, böyle
1: yapma
0: geliyor.
1: Bak şimdi 15.
0: Hep başıma böyle geliyor.
1: Bak şimdi saati saatine 13 geçe başladık. 25 geçe Galatasaray'ı bitirdik 12 dakika. Ben burada kronometre tuttum.
0: Minibüsçüye
1: döndüm abi. Önümde kronometre var. Ya. Saatim neler var olsun, yani. Saatle çalışıyor.
0: 9 dakikamız kaldığı için dedim Beşiktaş'ta çok az
1: 9 dakika kalmadı abi. 55 geçe hatta saat başına kadar gideriz. Önümüz de açık. Bu arada Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş da bahis saatinde 1,5-2 hafta olmayacaklar. Çünkü yıllık izindeler. O yüzden önümüz açık abi. O planlamayı öyle yaptık. Senis'te 2 saat kalırız. Sen kalır mısın? Beşiktaş'ı 1 saat konuşalım desem. Hadi bakalım, ben de öyle geleyim sana.
0: Kalırım, her zaman kalırım.
1: Tamam,
0: senin
1: abi,
0: işin nelere kalmadı
1: o zaman ben yani. 16.40 17.40 arası full Beşiktaş şeyi yapıyoruz.
0: Yok, onu yapamayız.
1: İşin esprisi bir yana. Tamam peki, işin esprisi. Fenerbahçe tarafında 15 dakika. Yine aynı şekilde Beşiktaş'ta da 10-15 dakikalık bölümde konuşacağız. Sergen Hoca ile alakalı sen doğru bir karar alındığını düşünüyor musun?
0: Ya bunu düşünmek çok doğru olmaz bence. Ben şundan yanayım hep, kulüplerde, özellikle büyük kulüplerde biraz daha sabır, biraz daha beklentiyi minimize indirmek. Yani teknik direktörlerle uzun zaman çalışmak bence en önemli değerlerden biridir. Bu en yakın örneği de burada Galatasaray'da Okan Buruk birlikteliği. Tabii çok hoş olmadı. Yani Sergen Hoca Beşiktaş camiasında hatırlayacak olursam futbolculuk döneminde benim de takımımda arkadaşımdı. Yani bir sene beraber oynamıştık 96-97 senesinde. Yani ömrümde gördüğüm en değerli oyunculardan biriydi. Onu söylemek istiyorum. Kulüpte futbol oynarken 10 senede 3 şampiyonluk yaşamış ki en büyük şampiyonluğu da Galatasaray'ı yendiği maçta Tümer'in çıkardığı topta 100. yıl şampiyonluğuydu bence. Çok önemliydi bence Beşiktaş camiası için. 2021 yılında pandemi döneminde Beşiktaş'ın başındaydı. Bir gün Ömer Erdoğan'a çok kızdı. Hatta maç bittikten sonra dedi ki önümüzdeki hafta cumartesi günü görüşürüz dedi. Tüpraş'ta. O maç 7-0 bitti. O maç 7 olmasaydı Beşiktaş şampiyon olamıyordu. Bir gol averajla şampiyon olmuştu hatırlayacak olursam. Evet. Böyle bir şampiyonluk yaşatmıştı. Hani çok şık oldu mu? Ben çok şık olduğunu düşünmüyorum. Camia tabii, taraftar çok haklıdır. Beşiktaş'ın gerçek sahibi Beşiktaş taraftarıdır. Onu söylemek lazım. Ama biraz burada müsamahalı davranabilirlerdi Sergen Yalçın'a. Yani Sergen Yalçın'ın biraz daha fazla kredisinin olduğunu düşünüyordum ben. Ama en ufak bir terslik durumunda, özellikle Sergen Yalçın da bu konuyu şöyle yaptı. Dedi ki ligde bir beklentimiz kalmadı, artık bizim tek gerçeğimiz Türkiye Kupası ve bunu almak için her şeyi yapacağız dedi. Evet. Bütün taraftarı buraya yönlendirdi. İşte Konyaspor maçında yaşanan bir hadise oldu. 90+5'te verilen bir penaltı. Ki penaltı mı değil mi onu bile tartışamadık. Yani bunu bile tartışamadık. Sonra Sergen Yalçın oyunu kaybetti. Türkiye Kupası'ndan elendi ve ondan sonra dedi ki benim artık burada durmamın bir anlamı yok dedi. Burada tabii yöneticiler, yönetim kurulu da ilk gün Sergen Yalçın'ın çok yanında durdular ama son iki hafta Sergen Yalçın bu konuda çok yalnız bırakıldı. Biraz daha aidiyeti yüksek bir oyun oynayabilseydi, yapılan transferlerden son derece fayda alabilseydi bence önümüzdeki sene devam edecekti ama bu birliktelik sona erdi. Biz şimdi önümüze bakmak zorundayız. Beşiktaş camiası burada çok doğru bir karar vermek zorunda. Yani Beşiktaş camiası evet Önder Özen'i getirdi ama arkada gene biliyorsun Graf var. Graf kulübün içinde halen. Ya Önder Özen

0: Ben burada sağlıklı çalışabilecek mi? O tempoyu sağlıklı bir şekilde sahaya yansıtabilecek mi? Ki başkandan ben şunu beklerdim. Sevgili Başkan Serdar Adalı'dan şunu beklerdim. Önder Özen ismiyle anlaştıktan sonra bir basın toplantısı yapıp onun sözleşme şartlarını anlatmasını isterdim. Yani Önder Özen kaç yıllığına geldi Beşiktaş'a?
1: Detay yok diyorsun orada.
0: Detay yok. Bir açıklama yok. Ya burada transferi yönetim kurulu Önder Özen'le birlikte mi yapacak? Ya da Önder Özen tek yetkilidir. Hem hocayı hem transferi o mu belirleyecek? Yani bu biraz bende muamma. Yani bu konunun cevabını biz Beşiktaş yönetiminden şu güne kadar alamadık. Ama Beşiktaş camiasının çok ciddi beklentileri var. Önce Beşiktaş doğru oyun oynayacak ama kimle oynayacak? Yani Beşiktaş takımının şimdi 11'ine baktığımız zaman sevgili Berk, bana söyler misin? Bunlardan hariç Beşiktaş şu takımla, şu oyuncuyla ilk 11'de başlar diyebileceğin oyuncu var mı benim anlatacaklarımda? Agbadu'yla başlarsın, Murillo'yla başlarsın, Orkun'la başlarsın,
1: yazarsın.
0: Olaytan'la başlarsın, başlamazsın, arada kaldım. İyi bir Çerni'yle başlarsın. Başka oyuncusu var mı Beşiktaş'ın?
1: Endidiler, Aslaniler, Bilal Tureler, buralar hep dışta kalıyor tabii. Oh. İçeride Murillo.
0: Oh'la başlar mısın sezona?
1: Başlar mısın? Başlar.
0: Bence başlamazsın.
1: Başlamaz mısın?
0: Bence başlamazsın.
1: Bu Beşiktaş'ta.
0: Tabii ki başlamazsın.
1: Ya alacağın 3-4 oyuncudan biri olmaz mı? Yanında götüreceğin.
0: Yaş. Oh mu? Oh özelinde mi konuşuyoruz? Evet. Bence olmaz.
1: Peki. Olaytan tarafı için aynı şekilde bir dinleyicimizin sana benzer bir görüşünü görüyorum. Yalo artık gitmeli demiş.
0: Rıdvan zaten Yılmaz. Yalo, Udakay, bunları zaten listeye koymuştu Sergen Yalçın. Yani bu listede vardı.
1: Önder Özen'in listesine ne diyorsun?
0: Önder Özen'in listesine de
1: o, Önder Özen'de yaptı.
0: Önder Özen bunu tek başına bence karar vermeyecek. Bence gelen teknik adamla birlikte bu gideceklerin, karalacakların isimleri ortaya çıkacak ama Beşiktaş'ın en az, yani bu Galatasaray'la Fenerbahçe'nin arasına girebilmesi için en az 6-7 tane üst düzey oyuncuya ihtiyacı var, net söyleyeyim. Ne söyleyeyim? Hatırlıyor musun Sergen Yalçın dedi ya, bu transferlerden sonra sordular. Dördüncülük sizce başarı mı dedi, dediler. Hatırlıyor musun?
1: Evet.
0: E tabii dedi, bu takım bu transferlerle dördüncü oldu. Demek ki bu transferler yapılmasaydı Beşiktaş ya 6. ya 8. falan olacaktı.
1: Doğru.
0: Anlatabiliyor muyum? Yani böyle bir sıkıntı var. Kadroda problem var Beşiktaş'ta.
1: Bunu konuşuyorken yönetim için de biraz çanlar çalmıyor. Bence Sergen Yalçın'la bir kredi toplamıştı yönetim. O krediyi de yedi.
0: Şimdi o krediyi de Önder Özen üzerinden kullanmaya çalışıyor.
1: Heh, oraya geleceğim.
0: Önder Özen üzerinden kullanmaya çalışıyor.
1: Ne diyorsun?
0: Şimdi Önder Özen burada teknik anlamda, teknik kadro anlamında iyi bir teknik adamla çalışamazsa, iyi bir kadro yapılanması içerisinde olamazsa bu sefer bütün oklar Serdar Adalı ve yönetmene döner. Bu net.
1: Burada netim diyorsun.
0: Tabii. Bu net.
1: Yani
0: çünkü ben dedim ki başarısızlıkta önce Sergen sonra Serdar Adalı dedim. Şimdi Beşiktaş takımına baktığımız zaman son 5 sene Kasım ayında havlu atan Beşiktaş var. Sevgili başkanım geldi, sonuna kadar da destek veriyoruz, halen de vermeye devam ediyoruz.
1: En azından
0: çünkü
1: gidebilen
0: bir Beşiktaş'tayız.
1: En azından gidebilen bir Beşiktaş yine yok.
0: O da yok. Yani Beşiktaş takımına bakıyorsun şimdi, evet. Başkan geldiği günden itibaren Ole Gunnar Solskjaer olmamış, Sergen Yalçın olmamış. Yeni bir teknik adamla devam edeceksin. Graf olmamış, Serkan Reçber olmamış, Önder Özen'le devam ediyorsun. Yani baktığın zaman 1,5 yılda 3 teknik adam, 3 tane scouting şefi. Ya burada bir sıkıntı var. Yani Beşiktaş planlamayı doğru yapamıyor. Yapması lazım. Artık camia, inan bana sabrı taştı. Yani camiadaki insanların gerçekten sabrı taştı ya. Berk, nefes alamıyor insanlar ya. Ya bu takımın iyi oyun oynadığını görmek istiyorlar ama maalesef bu takım Mehteran takımı gibi iki ileri bir geri gidiyor takım. Olmuyor, bir türlü olmuyor. Derbi performansı kötü. Ya Beşiktaş camiasının bu kadar kötü bir derbi performansı ile bitirdiği yılı hatırlıyor musun? Ben hatırlamıyorum.
1: Yok.
0: Ya o yüzden çok aklı selim profesyonellerle birlikte çok doğru bir planlama yapması lazım Beşiktaş takımının. Sadece olay bu sene değil. Bundan sonraki yıllar için. Çünkü geldik 27-28 milyar TL'ye borç var. Bu kolay bir iş değil. Hadi buradan da 7-8 tane oyuncu aldın diyelim. Çok ciddi rakamlar harcadın. Oldu mu sana 40 milyar TL önümüzdeki sene borç?
1: Tabii.
0: Ya bu yükün altından nasıl kalkar Beşiktaş camiası ya? Ya Süleyman Seba'nın inan bana kemikleri sızlıyordur biliyor musun? 2000 yılında bıraktığında, kulübü bıraktığında kulübün 1 milyon dolar kasasında para vardı. Satılacak oyuncuları vardı, artı bir de Fulya projesi vardı. Bugün gelmiş olduğumuz nokta, Fulya projesi yok, 27 milyar TL'de borç var. Yani Beşiktaşlıları çok zor dönemler bekliyor. İnşallah biz çok inanıyorum, güveniyorum. Serdar Adalı ve yönetimi çok doğru işler yapacaktır. Beşiktaş'ı düzlüğe çıkartacaklardır. Çıkartmak da zorundalar.
1: Şimdi düzlük deyince aklıma şu geliyor. Fulya'da dedin ya, Fulya projesi, dikili taş projesi. Beşiktaş'ın elinde değerli yerler var. Fenerbahçe'de tıpkı işte...
0: Değerli yerler var dedin. Hayır, Fulya projesi bitti artık. Oradan bir gelir yok. Bitti Beşiktaş'a. Sadece dikili taş.
1: O bana dikili taşı getiriyor işte, oraya bağladım. Evet. Dikili taşı getiriyor aklıma.
2: Ben Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Ben Sayar'la parantez devam ediyor.
1: Dikili taş tarafına baktığımda Galatasaray'da da Riva'yı konuşuyorsun, Flora'yı konuşuyorsun. Tabii. Fenerbahçe'de Maltepe arazisinden, Ataşehir'den bahsediyorsun. Şimdi tüm bunların yanında bu sürdürülebilir değil. Bunu görüyoruz ama bununla bugünü kurtarmaya çalışan başkan figürlerini de görüyoruz. Fenerbahçe'de bir yıllık bir süre isteyen başkanlar var. Buralarda çok vaat veremezler ama bu ne kadar sürdürülebilir? Sen diyorsun ya, önü görünmüyor bu işin diye. Önü görülmüyor
0: i̇şte
1: bu işin diye.
0: Planlama doğru yapılmalı. Yani camianın ağır topları bir araya gelmeli. Bence
1: peki
0: özellikle...
1: Serdal Adalı neyle baş edecek? Bu kredileri yemeyle, Sergen Hoca gitti kaldı, takım şampiyon oldu olamadığıyla mı, yoksa bunları yürütmeyle mi mesela?
0: Bunları yürütmeyle, yani bu işi çok doğru planlaması lazım. Ben sordum başkana, ya başkanım dedim, bu dedim dikili taştan gelecek paralarla bir Ar-Ge, arsa yatırımınız var mı dedim. Yani arsa geliştirecek misiniz? Çünkü Beşiktaş'ın ileriki yıllarda bu arsalara çok ihtiyacı olacak. Biraz da ticari de bakman lazım. Mesela Galatasaray bunu çok doğru yapıyor. Fenerbahçe bunu doğru yapıyor ama Beşiktaş'ın elinde arsa kalmadı. Tabii ki dedi. Biz buradan gelecek mutlaka paralarla, mutlaka Beşiktaş'ın önünü açmak için çok ciddi arsa taleplerimiz, bekleyişlerimiz, görüşmelerimiz sürüyor dedi. İnşallah bunlar gerçekleşir. Biz de camianın bir bireyi olarak bunlardan net bir şekilde cevap bekliyoruz. Hani Beşiktaş'a baktığımız zaman sadece futbol takımı değil, Beşiktaş'ın ileriki yılları bizim için çok değerli. Çünkü bu camia 1903'te kurulmuş. Türkiye'nin en eski kulübü Beşiktaş'tır. Yani onun için Beşiktaş'ın var olması, evet, kendini her zaman hissettirmesi ve o taraftar büyüklüğünün her zaman Tüpraş stadında olmasını bekliyoruz biz. Yani Beşiktaş'ı zor günler bekliyor mu? Bekliyor. Başkanın üzerinde çok ciddi sorumluluklar var. Çok büyük yükümlülükler var. Çok kolay değil. Bu kadar zor şartlarda Beşiktaş'ı yönetmek çok kolay değil. Yeni bir sportif adam geldi. Yeni bir teknik direktör gelecek. Yeni oyuncular. Şimdi ben şuna da karşıyım. Dışarıdan yabancı teknik direktör. Ya yabancı teknik direktör oyuncuları alana kadar, takımı tanıyana kadar 3 ay geçebilir. Belki Beşiktaş treni kaçırabilir sevgili Berk. O yüzden bildiğin, tanıdığın adamlarla devam edersen, en azından Türk futbolunu tanıyan adamlarla devam edebilirsen, içerideki oynayan oyuncuların performanslarını biliyor. Yapılacak transferlerin nokta atışlarını biliyor. Bence bu daha faydalı olur diye düşünüyorum ama yerli anlamında da baktığımız zaman zaten Şenol Güneş dosyasını Serdar Adalı kapattı. Sergen Yalçın'ın istifa ettiği gün. Bir kaldı elimizde Nuri Şahin. Nuri Şahin'de 3 yıllık sözleşmesi var kulüpte. Bakıyoruz. Biz, ben yazdım mesela, Nuri Şahin sesleri geliyor. Hani yerli bir teknik adam olursa Nuri Şahin'i düşünebilir Beşiktaş diye yazdım. Aldığım duyumlardan sonra ama baktım sosyal medyaya, yani Nuri Şahin'de çok istemeyen adam var. Onu da söylemek istiyorum. Hasan Arat'a proje sunan bir teknik direktör mü gelecek diyorlar. Hı. Mesela böyle demeçler var. Ciddi anlamda sıkıntılar var. Yani buradan çıkabilmek çok doğru değil ama Serdar Adalı akli selim bir insandır. İyi Beşiktaşlıdır. Bu taraftar bu camia için çok büyük bir bedel ödemiştir zamanında. Hapse girmiştir Beşiktaş için. Mutlaka bir yolunu, yordamını bulup Beşiktaş'ı düzlüğe çıkartmakla yükümlüdür.
1: Aynı zamanda Emre Eren'le Trabzonspor'da konuşacağız. Bak, senin dediğin gibi olmadı. Galatasaray 13 dakika, Beşiktaş 13 dakika.
0: Çok güzel.
1: İlerliyoruz abi. Beşiktaş'a ilişkin eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye ben sorayım.
0: Valla camia çok ivedi bir şekilde teknik direktör arayışlarına devam eden yönetimden cevap bekliyor. Bunu bayramdan sonraya büyük bir ihtimalle diyorlar ama her geçen gün Beşiktaş için büyük bir kayıptır. Çünkü Beşiktaş 23 Temmuz'da ikinci ön eleme turu oynayacaktır Avrupa Ligi'nde. Ha, o yüzden bir an önce bir takım kararlar verilmesi lazım. Bir takım oyunculara yönelmesi lazım. Sergen Yalçın'ın listesinde bazı oyuncular vardı. Patrick Schick vardı mesela. Hı hı. Mesela Senesi vardı sol stoperde. Sheldrup vardı kenar oyuncusu olarak. Ha, baktığımız zaman çok önemli oyuncular. Jorgensen vardı Chelsea'den. Bunlar kesinlikle alınması gereken, not düşmüşler yani. alınması gereken oyuncular ve bu oyuncularla Beşiktaş şaha kalkacak demişler. Ama Sergen Yalçın gittikten sonra yeni gelecek teknik adam hangi listeyi verecek?

0: Önder Özen'e bu uyacak mı? Serdar Adalı'ya uyacak mı? Yani Beşiktaş'ta ya kaos var. Şu anda ciddi bir kaos var ama bu kaosun içinden biz camia olarak küllerimizden çıkan bir camiayız. Biz önemli bir camiayız. Türkiye'de Türk futboluna hükmetmiş bir camia olduğumuz için bu küllerimizden doğarız diye umut ediyoruz. İnşallah başkan da bu söylemlere mutlaka kulak veriyordur sevgili Berk.
1: Peki Trabzonspor tarafına döneceğim ama önce bir reklama gideyim. Reklamın ardından burada olacağız. 0212 273 10'dan sizlerin katıldığı ya da katılmadığı görüşlerinizi de alalım. Bize katıldığınız ya da katılmadığınız fark etmeksizin tüm görüşlerinizi alalım. Araya gidiyorum. Aranın ardından Emre Eren'le kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve çok değerli, çok kıymetli bir isim. Benim için çok kıymetli bir isimle birlikteyiz. Emre Eren'le birlikteyiz. Eski futbolculardan Emre Eren'le Beşiktaş kısmını geçtik. Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı yorumladık, konuştuk. Bayram özel yayını gibi gördüğümüz bu yayında, mutlu bayramlar diyerek girdiğimiz yayında son bölümde Trabzonspor'u konuşarak devam edeceğiz. Trabzonspor'u önce güncelden başlamak lazım konuşmaya sanki. Trabzonspor'da bir kupa geldi. Fatih Tekke'nin bu çabasına, Trabzonspor'un bu yükselişine, Trabzonspor'un bu çıkışına biraz da taç olan bir, şahlandıran bir esasında sonuçtu finaldi. Bu kupanın gelmesi, buradan bağlayacağım olayı ve ona kavuştular. Bir kupa geldi, bir Türkiye Kupası kazanıldı. En azından bir hikaye de oradan oluşturulabiliyor Trabzonspor tarafına baktığında bu sezon.
0: Ya burada Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ı kutlamak lazım. Burada Fatih Tekke'yi üstün başarılarından dolayı kutlamak lazım. Bir takım birlikteliğini ortaya çıkarttığı için özellikle. Camia seyircisini kutlamak lazım. Hep Fatih Tekke'nin arkasında durdular. İyi günde, kötü günde, iyi sonuçta, kötü sonuçta hep durdular. İşte böyle birlik beraberlik böyle olur. Trabzonspor gerçekten bu sene bize aidiyet duygusunun ne olduğunu hatırlattı. Ya eski Trabzonlu, Trabzon'da yaşayan bir başkan, eski Trabzonspor forması giymiş, Anadolu'da çeşitli kulüplerde çok önemli hizmetler vermiş bir Fatih Tekke tekrar kulübe dönüyor. Ya camia birleşiyor. Birlik, beraberlik, bütünlük kupayı getirdi. Onaçu gibi bir adamı aldılar sezon başı. Herkes dedi ki olur mu olmaz mı falan. Fatih Tekke bir oyun oynattı. Ya Onaçu'ya özgün bir oyun oynattı. Yani Onaçu olmadığı zaman evet Trabzonspor'da çok ciddi sıkıntılar yaşandı mı? Yaşandı. Ama sistem oydu. Yani Fatih Tekke sağdan soldan getirip Onaçu'yla bu işi noktalandıracaksınız. Yani bu bağlamda bir oyun ortaya koydu ve çok başarılı olduğunu çok tebrik ediyorum kendisini. Kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Çünkü Trabzonspor Türkiye'nin en büyük mihenk taşlarından biridir. Yani Trabzonspor camiası, o dev dalgalar vardır Trabzonspor'da, Trabzon'da. Ya o dalgaların bütünlüğünü sağladı bu sene. Doğru bir oyun, doğru bir planlama. Ve bundan sonra yapılacak transferlerle ben de varım der ha. Tabii. Şampiyonluğa. Ben sana söyleyeyim. Trabzon'u öyle yabana atmayalım. Hani hep Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş falan konuşuyoruz. Trabzonspor geldi. Artık o potansiyel var. Çok doğru nokta transferlerle, çok doğru isimlerle, o aidiyeti bozmadan bu teknik adamla çok doğru işler yapılabilir sevgili Berk.
1: Yapılabilir. Bunun yanında Fatih Tekke'ye ayrı bir parantez açtın tabii, onu ayrı konuştun. Ama Onaçu gibi birkaç ismi, belki de Folcarelli gibi, belki de aynı şekilde Olay gibi birkaç isme daha ihtiyaç var.
0: Ya tabii ki var. Planlamayı zaten çok doğru yaparlarsa, ki yaptılar. Geçen sene bu planlamayı yaptılar. Hı-hı. Bunun üzerine o planlamayı geliştirecekler. Yani bunun üzerine daha kaliteli, daha son vuruşları doğru yapabilecek, daha potansiyel oyuna getirebilecek transferler Trabzonspor'a gelirse Trabzonspor çok önemli bir güç haline gelecektir yani önümüzdeki yıl.
1: Trabzonspor'da gelecek yıl için senin eksik gördüğün yerleri biraz daha detaylandırırsak son bölüme yakın, Emre Eren, eksik gördüğün, şuraya şu transfer, buraya bu transfer dediğin, ki aidiyet denildiğinde Vivo'yu dün gördün mü? Yani geçtiğimiz günlerdeki o finalde gördün mü Vivo'yu? Yani o penaltı kullanılırken arkasını dönüyor.
0: Tabii.
1: Gözünü kapatıyor, şu o heyecanı yaşıyor.
0: Bu takımdaşlık, bu birliktelik, bu onu yaşamak. Evet. Çünkü antrenmanda o kendi arkadaşını ne kadar seversen maçta bir o kadar daha fazla sevmek durumundasın. Bir arkadaşının başına bir şey geldiği zaman, ayağını soktuğu zaman sen gövdeni sokarsın. Arkadaşın bu kadar mücadele ediyor, ben de bu mücadelenin içinde olmam gerekiyor dersin. Yani Fatih Tekke'de böyle bir oyun geldi. Böyle bir format ortaya çıktı ki herkes zaten bunu biliyordu. Evet. Yıllar önce Fatih Tekke ile bir arkadaşım bir çalışma fırsatı bulmuştu. Ne kadar işine sadık olduğu, ne kadar o aidiyeti yüksek koymaya çalıştığı, ki Trabzon onun için çok da değerlidir. Evet, transfere ihtiyaç var mıdır Fatih Tekkeli?

0: Trabzonspor'da mutlaka vardır. Mesela özellikle bir sol bek ihtiyaçları var. Yani sağ öne, sol öne çok değerli oyuncular olursa, evet Zıpkov çok değerli bir oyuncu ama zaman zaman Mustafa Eskiyaş'tan sol bekte evet bir performans alabiliyorsun ama sol ön tarafta çok fazla bir performans alamıyorsun. Yani o yüzden Trabzonspor'un nokta atışlarına yapmaya ihtiyacı var. Orta sahaya çok deneyimli, çok özellikli, çok değerli bir orta saha özellikli bir oyuncuya ihtiyacı var. Sağ bek Pina'ya baktığın zaman iyi oyuncu, Viu iyi oyuncu, Batakov, Savic bunlar olur ama 2-3 tane dokunuşla birlikte çok doğru işler yapabilir bence Trabzonspor takımı.
1: Peki Trabzonspor için eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım son bölümde Trabzon'u konuşurken.
0: Trabzonspor için eklemek istediğim bir şey, Türkiye Kupası'nı aldılar. Gerçekten ben Trabzonspor taraftarı değilim ama hani bu oynanan oyundan sonra inan bana mutlu oldum diye soracak olur. Oldum mu olmadım mı diye soracak olursan gerçekten mutlu oldum. O birlikteliği, o beraberliği gösterdiler. Önümüzdeki senede bu Türk futbolunun çok büyük değerlerinden bir takım olacaklarını çok net bir şekilde biliyorum. Ama Trabzonspor camiasını, taraftarını ben kazanmış oldukları Türkiye Kupası'ndan dolayı kutluyorum.
1: Sezonun enleri yapalım mı seninle? Önce bir ya da enleri yapar mıyız yapmaz mıyız ona bakarız belki ama şöyle bir 11 yapalım istiyorsan, sezonun 11'i. Emre Eren için tabii Orkun'u yazmadan geçemeyeceğin bir durum olacak. Az önce
0: her zaman yazarım, evet, canım.
1: Orkun'u yazarsın. Ne
0: takıma da yazarım.
1: Sezonun 11'inde kaleye kimi yazarsın?
0: Vallahi sezonun enlerinde kaleyi ben Uğurcan'ı yazarım.
1: Dedin. Evet. Sağ bekteyim. Zorlayacağım mı seni?
0: Vallahi sağ bek bir ne olur bence.
1: Trabzon'dan ilerledim.
0: Pina olur.
1: Bence yerinde tercih.
0: Evet.
1: Söz sende, stoperdeyiz.
0: Stoperde Davinson Sanchez'de Şikrinyar'ı yazarım. Sol beke baktığımız zaman Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Trabzonspor'da. Ya eski Ellaş'la Jakobs arasında kaldım ama Jakobs derim.
1: Neden Jakobs?
0: Ya çünkü Şampiyonlar Ligi oynadı. Galatasaray'da üst düzey maçlar oynadı. Önemli işler yaptığını düşündüğüm için.
1: Peki Jakobs'tayız ve aynı zamanda orta alana geçtiğimde ve nasıl bir kurgun olduğunu sorayım ben aynı zamanda. Dörtlü bir savunman var senin.
0: 4-2-3-1 gibi konuşsak. Peki. O ikilinin orta ikili de Orkun.
1: Orkun'u yazmak için ikili oynuyorsun zaten.
0: Orkun'u hemen yazarım. Orkun'un yanına her ne kadar son 5-6 hafta Galatasaray'da o performans anlamında düşük olsa da ben gene de Torreira'yı yazarım.
1: Peki o da merak ediliyor değil mi? Ne olacak, ne bitecek?
0: Tabii.
1: Diğer tarafta Icardi ile beraber. Orta alanda önlerinde.
0: Onların önlerinde de santrofor arkası gibi. Sence kim yazarım?
1: Abi ben biliyorum.
0: Muçi.
1: Muçi mi diyorsun?
0: Muçi diyorum.
1: Abi güzel. Hakkını teslim ettin ama.
0: Buraya Muçi diyorum.
1: Pina'da da Muçi'de de şaşırdım ama itiraz etmedim. Öyle bir tercih. Onu öyle söyleyeyim yani. Sağ tarafa döndüm.
0: Vallahi sağ tarafta yani... Sezon genelinde çok önemli işler yapmasa da Bayern Münih gibi çok değerli bir takımdan gelip Galatasaray'da özellikle hem Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool United maçında hem de Fenerbahçe maçında kendi rüştünü ortaya koyan bir oyuncu vardı. Leroy Sané diyorum.
1: Soldayım.
0: Orada da Barış Alper'deyim.
1: Barış'tasın. İleriyi sormama gerek var mı?
0: Sormama gerek yok. Bence sormana gerek yok. Gerek Victor yok. Osimhen.
1: Burada peki Osimhen tarafında Osimhen olmasa ne derdin? Onaçu derdin herhalde. Tahmin edeyim.
0: Osimhen olmasa kesinlikle Shomurodov Onaçu arasında kalırdım.
1: Abi kalmazdın. Kalır mıydın?
0: Kalabilirdim.
1: Onaçu derdin.
0: Shomurodov da o kısıtlı kadroda çok değerli işler yapıp bu kadar fazla gol atabilmek çok kolay bir marifet değildir. Onu söylemek lazım.
1: Bence Osimhen Onaçu'yu gölgeledi bu sezon. Onu konuşmak lazım.
0: Ya kesinlikle, kesinlikle.
1: Gölgeledi. Osimhen transfer olmasaydı biz Onaçu'yu konuşuyorduk bu yıl boyunca. Hatta farklı farklı rakip transferler, ihtimaller vesaire bunlar üzerinden de değerlendirebilirdik. Devre arasında acaba işte şu büyük takıma mı gidecek, şu dört büyüklerden şu takımla anılıyor, oraya mı gidecekleri çokça konuşurduk diye düşünenlerdenim. Peki Anadolu'ya gittiğinde, şu benim dikkatimi çekiyor, son sorum olsun, bitiriyoruz programı. Anadolu'ya
0: Çorum Spor'u kutluyorum bu arada.
1: Kutlayalım.
0: Çorum Spor tarihinde ilk kez biliyorsun Süper Lig'e çıktı.
1: Evet.
0: Çok kutluyorum gerçekten. Çok doğru işler yaptı. Uğur Hoca'yı kutluyorum. Oyuncuları kutluyorum. Gerçekten önemli işler yaptılar. Tebrik ediyorum hepsini.
1: Peki. Ben de aynı şekilde kutluyorum ve Çorum özelinde Çorum dosyamızda olacak. Orayı konuştuğumuz bağlantılarımızda olacak. Bunu aktaralım. Ama Anadolu'ya gittiğimde Çorum'la girmen güzel oldu konuya. Diğer tarafta Anadolu'dan farkında mısın? Yerli oyuncu konuşamıyoruz uzun zamandır. Yani Mert Hakan'lar, Emre'ler

0: İşte onun sonra, gerçi ne kadar iş yaptılar, ne oldu, ne bitti, nereye geldi, maalesef, o da ayrı konu.
1: Maalesef. Gerçekten yani çok özel oyuncuları.
0: Dikkatini çeken konuş. Hiç yok mu?
1: Ya baktığın zaman
0: Göztepe'de Arda var.
1: Hani bu sene çok sivrilen bir oyuncu var mı diye soracak olursan bir Arda Okan'ı söyleyebiliriz. Yani Arda Okan evet sıyrıldı. Mustafa Eskellaç, hani Trabzon'da bir Anadolu kulübü olarak görürsek büyük kulüp ama hani Anadolu'ya da kaçıyor gibi. Baktığın zaman hani Gaziantep takımında bana der misin yani bir tane takım hani gelip Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ta oynayabilecek bir tane oyuncu var mı? Dön Kayseri'ye.
0: Ona yerli keza. Yok da yabancı mesela, var Gaziantep'te bu arada.
1: Ya yabancıdan bahsetmiyorum, yerliden yani, bahsediyorum. Evet. Mesela bir dönem Kocaeli Spor'da Tayfur çok önemli işler yaptı. Takımı taşıdı ama son dönemde baktığımız zaman gene sınıfta kaldı.
0: Beşiktaş'tan yani nasıl yollandı?
1: Tabii işte bu performansından dolayı yollandı.
0: Tabii doğru. Galatasaray'ın seneye çok daha dinamik bir kadro ihtiyacı olacaktır. Çünkü bu TFF'nin Galatasaray'a karşı düşmanlığı var. İşleri seneye daha da zorlaşacaktır. Aynı zamanda Okan Buruk'un ekibinin genişletilmesini gerektiğini düşünüyorum demiş. İyi yayınlar demiş. Peki teşekkür edelim. Böyle düşünen bir de Galatasaray tarafı da yok değil. Tamam. Onu da aktaralım. Emre Eren çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Güzel bir yayın.
1: İyi yayınlar diliyorum. Kendine çok iyi bak. Dinleyicilerimize de selam olsun. Herkesin bayramını kutluyorum.
0: Sağ ol, var ol. Mutlu bayramlar.
2: KCP beton pompalarının sunduğu parantez sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gol. Herkese mutlu bayramlar diler. İyi bayramlar.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor.
5: Türkiye'nin spor radyosu 92.2 Radyo Gol'den herkesin buluşma merkezi, yolu futboldan geçenlerin ortak adresi Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem programından ben Çağatay Çıtlak hepinize merhaba diyorum. Takvimler 28 Mayıs 2026 Perşembe'yi gösterdiği bayramın ikinci gününde bayramın bereketi evlerinize, huzuru yüreklerinize dolsun inşallah. Kimileri tatilde tabii, kimileri sevdikleriyle aynı sofrada ama biz bugün yine görevimizin başındayız. Çünkü biliyoruz ki bazı bağlar mesafeyle değil sesle kurulur. Ve şimdi o sesi duyma vakti. 0212-273-1010 0542-273-1010'dan mesajlarınızla, duygu ve düşüncelerinizle ya da her zaman olduğu gibi Türkiye'nin en çok takip edilen ve izlenen spor yorumcularıyla birlikte yaklaşık 2 saat boyunca Türkiye radyolarının kendi saatinde en çok dinlenilen ve en çok takip edilen futbol programı Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem'de her zaman olduğu gibi mesajlarınızı bekliyoruz. Instagram kullananlar ve yine soru sormak isteyen dinleyicilerimiz için de Çağatay Hoca Instagram adresinde bizlere ulaşabilirsiniz diyorum. Tabii bayram inşallah iyi geçiyordur sizler için de. Sevdiklerinizle birlikte, ailelerinizle birlikte bayram coşkusunu hep birlikte inşallah yaşayalım. Çayın demini aldığı, sohbetlerin koyu ulaştığı, arabasında bizleri dinleyen, memlekette ya da memleket yolunda olan, ailesiyle oturan ya da yalnız hisseden herkese sesleniyorum. Bugün yine yalnız değilsiniz. Mikrofonlar açık, kalpler açık ve her zamanki gibi Radyo Gol'de sesinizin yankısı var. Hem bayramın coşkusu hem de sizlerle birlikte olmanın verdiği huzurla Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem programına hazırsanız başlayalım. Radyonuzun sesini lütfen birazcık daha açın. Çünkü şu anda bugünün ilk konuğu var. Sevgili artık partnerim diyorum. Anadolu Ajansı'nın en önemli isimlerinden bir tanesi. Türkiye televizyonlarında da yaptığı yorumlarla beğenilen isimlerden bir tanesi. Sevgili Serdal Kalaycı, hoş geldin yayınımıza. İyi bayramlar diliyorum Serdal'cığım.
6: Çağatay Hocam iyi bayramlar, hoş buldum. İyi bayramlar, nasılsın, iyi misin
5: Çağatay
6: Hocam?
5: Çok teşekkür ediyorum, sesini duydum daha iyi oldum valla. Enerjinle
6: ben
5: birlikte.
6: Ben de aynı şekilde teşekkür ederim.
5: Neler yapıyorsun, nasıl geçiyor?
6: İstanbul'da geçiriyoruz bayramı hocam. Yani bayram sakinliği biliyorsun, aile ziyaretleri genelde olur. İşte kurban işini hallettikten sonra ilk gün, daha sonra aile ziyaretleri falan derken biraz İstanbul'un dinginliğini çıkarmaya çalışıyoruz. Aslında böyle öğleden sonraları yine trafik oluyor bir tarafa gitmeye çalıştığımız zaman ama

0: Yine de nispeten daha sakin bir İstanbul var. Evet. Onun keyfini çıkarmaya çalışıyoruz, öyle diyelim.
1: Evet.
0: Şehir dışına çıkmadık.
1: Nereden başlamak istersin bugün Serdal Kalaycı? Sana sözü bırakayım mı?
0: Aslında gündem çok, evet. Her tarafta gündem var. Gündemsizlik çekmiyoruz gerçekten. Futbol.
1: Dün akşam da final vardı.
0: Evet, dün akşam da final vardı. Ve yine bir İngiliz takımı, geçen sene de Chelsea götürmüştü kupayı müzesine. Yine bir İngiliz takımını kupayı götürdü. Ben oradan hemen kısa bir böyle şey yapacak olursam.
1: Tabii
0: yani
1: ki, mikrofon sende.
0: Rayo Vallecano karşısında gerçekten Samsun Spor aklıma direkt tabii herkesin geldi. Ben Samsun Spor'un yani aslında tam olarak iyi bir planlama yapmış olsaydı Rayo Vallecano'yu geçip ileriki turlarda da şansın olabileceğine hep inanmıştım. Çünkü Samsun Spor'un gerçekten bu sene dönem dönem özellikle ortaya koyduğu futbolu o kadar beğenerek izledik ki yani ama hep bir takım yerlerde kırılmalar yaşadı. Bazı performansların üzerine çıkması gereken maçlarda çıkamadı. Bir teknik adam değişikliği falan da yaşadı tabii hatırlayacak olursak. Özellikle Rayo Vallecano karşısında yani ilk maçtan sonra çok çok ümitlenmiştim. Ama tabii ligdeki atmosfer, bir Fenerbahçe maçını hatırlayacak olursak çok mücadele etti Kadıköy'de. Kazanamadı neticede ama o maçın Rayo Vallecano ikinci maça yansımaları çok fazla olmuştu bana göre. Yani düzgün bir planlama olsaydı, aslında daha düzgün bir planlama, Samsun Spor'u ileriki turlarda da görebilirdik. Tabii içimden geçen finalde görmek diyeceğim de hani birden böyle abartılı da konuşmak istemiyorum. Tabii ben bir de Samsunluyum yani. Ben çocukluğumdan beri ve Samsun Spor maçlarını hep stadyumda canlı canlı izlemiş, destek vermiş bir insanım. Dolayısıyla tabii Samsun Spor'un o seviyelerde olduğunu olmasını tabii ki istiyoruz, hayal de ediyoruz. Bütün takımlarımız tabii Avrupa Kupalarında finalde görmek isteriz. Yani dediğim gibi Samsun Spor'un bu sene daha ileri turlara gidecek durumu vardı. Yani neden finalde görmedik ki? Çünkü yani Rayo Vallecano'nun sonrasında karşılaştığı takımlara baktığımız zaman işte Ajax Atina, bir de Strasbourg eledi ve finale gitti.
1: Hatta bir ara da liderdi Samsun Spor.
0: Evet evet, tabii şeyde grup maçlarında liderliği de elinde götürdü. Yani Samsun Spor sonraki Rayo Vallecano'dan sonraki turlarda da baş edebileceği takımlardı. İçim biraz böyle şey oldu, yandı yani. Keşke buralarda takımımızı görmüş olsaydık ama şuna inanıyoruz ki Sayın Başkan Yüksel Yıldırım takımına çok ciddi güzel yeni yatırımlar peşinde. Daha iyi bir Samsun Spor da önümüzdeki sezon. Daha katkı takviye edilmiş Samsun Spor aslında. Yine iyiydi yani. Samsun Spor seviyesinde çok önemli bir performans ortaya koydu takım. Bu takımın daha da ileri bir oyun oynaması için, daha yüksek seviye oynayabilmesi için gerekli takviyeler yapılacaktır. Bakalım, göreceğiz diyelim. Onun haricinde gündemimizde bir milli takım var biliyorsun. Sevgili Çağatay Hocam ve milli takımımızda çalışmalarına başladı 22'sinden itibaren ufak ufak. Tabii Dünya Kupası çok büyük bir hedef. Biz nasıl elemelerde, Dünya Kupası elemelerinde özellikle playoff turunda çok büyük heyecanlar yaşadık ve tabii orada hep sonuç odaklıydı. Sonuç odaklı olması gerekiyordu tabii ortaya konulan futbol. Yani güzel futboldan ziyade maçı nihayetinde kazanabilmek önemliydi. Maçları o şekilde de geçtik ve bugün Dünya Kupası'na milli takımımız gidiyor. Bu yazı Dünya Kupası'nı takip ederken haliyle milli takımımızın da orada olacak olması bize çok ayrı bir heyecan veriyor. Çok daha farklı izleyeceğiz. Tabii ki milli takımımız olmadığı zaman da Dünya Kupalarını, Avrupa Şampiyonalarını dört gözle takip ettik. Kim maç, çok güzel maçlar izledik, kötü maçlar izledik derken şimdi Ay Yıldızlı ekibimizin orada olacak olması bizim için ayrı bir motivasyon kaynağı aynı zamanda. Tabii maçlar çok geç saatlerde ama eminim o maçlar, tabii o saatlerde kalkıp izleyeceğiz o maçları. Belki gün içinde tekrarlarını da izleyeceğiz tekrar. Milli takımımız hazırlanıyor şu anda. Ön bir hazırlık safhası geçiriyor milli takımımız. Montella yönetiminde.
1: Arizona'da olacakmış hazırlık
0: evet,
1: kampı.
0: Evet, Arizona.
1: Orası da biraz Arizona. Sıcak.
0: Ya sıcak, tabii ki biz biliyoruz ki sıcak havanın futbola etkisini, olumsuz etkisini çok iyi biliyoruz ki hatırlayacak olursak işte Ağustos ortasında sezonlar başladığımız zaman sezonlarımız hep bir su molaları, neden? Bu gerçekten sıcak havanın o yüksek tempolu, performanslı oyunda ne kadar etkili olduğunu, ne kadar yorucu olduğunu hepimiz biliyoruz. Nitekim şimdi kamp dönemini Arizona'da geçirecek bir takım, tabii ona göre antrenman saatleri mutlaka tespit edilecektir. Burada şunu görüyoruz aslında baktığımızda, hani Amerika'da 2026 Dünya Kupası'nın şartları çok farklı.

0: ya bir Avrupa kıtasında olmuş olsa alışılmış bir iklim. Dolayısıyla daha konfor alanı sunuyor. Belki işte bizim futbolcularımız hep genelde Avrupa'da oynayan futbolcularımız var. Türkiye'de aynı iklim hemen hemen. Dolayısıyla orada artık sadece rakiple mücadele yok. İklimle, mesafeyle, işte şartlarla, o şartların futbolcuların üzerindeki etkisiyle belki günlük yaşam döngüsü de çok farklı olmak zorunda turnuva boyunca. Aslında oradaki kamp Amerika'nın şartlarına bir hazırlık için çok çok önemli olacak. Buna göre mutlaka teknik ekip planlamalarını yapacaktır. Antrenman saatlerinde özellikle belirlenmesi konusunda planlamalar yapacaktır. Futbolcuların durumlarına göre planlamalar yapacaktır. Çünkü hepimiz çok iyi biliyoruz ki milli takımımızın ana omurgasını oluşturan isimler gerçekten çok yoğun bir sezon geçirdiler. 60 maça çıkan futbolcularımız oldu. Dolayısıyla aslında bu oyuncuların hazırlık süreci tamamen sert antrenmanlar yerine dinlenmeye yönelik, dinlendirici çalışmalarla gitmesi olacak ki şimdi Arizona kampı 35-40 derecelere varan sıcaklıkların olabileceği söylenen yerde bu özellikle futbolcu bazında hazırlık daha ön plana çıkacak. Nitekim dün testler yapıldı milli takıma. Evet. Laksat testi, dayanıklılık testi. Yani bu testler hep futbolcuların şu anki son durumunu, ne kadar yükleme yapılabileceğini, bunları ortaya koyan testler ki çok önemli. Böyle turnuvalar öncesinde bu tarz futbolcuların son durumunu görmek açısından çok önemli. Her biri farklı bir futbol ikliminden, farklı bir futbol coğrafyasından, farklı bir tempodan geliyor. Özellikle Avrupa'da üst düzey oynayan oyuncularımızın oralarda karşılaştıkları antrenman tempolarının yüksekliğini düşünecek olursak gerçekten bu kısa süreçte dinlenme arası o bünyenin dinlenmesi için yetecek bir ara değil. Yani bunu kabul etmek lazım. Ancak hem aktif hem de durağan bir şekilde, yani aktif dinlenme dedikleri tarzı Montella bence çok iyi bir şekilde yapacaktır o planlamayı ki milli takımımız bize birçok şeyi inandırarak geldi. Yani ta 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı düşünecek olursak orada onunla oynanmış çeyrek final, ardından Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselmemiz, işte ardından bu Dünya Kupası elemelerinde puan rekoru kırarak, kendi milli takımımızın puan rekorunu kırarak gelmemiz, işte playofflarda o gösterdiğimiz direnç, yani artık biz kazanmaya odaklı bir takım olabildiğimizi göstermemiz, bunlar çok kıymetli şeyler. Bunlar hep bizi belli yandırdı. İşte 2002'de nasıl hiç tahmin edemeyeceğimiz bir başarı ortaya çıktıysa bugün bize 2026 Amerika Dünya Kupası'nda, hep Amerika diyorum tabii, işin içinde Kanada ve Meksika'da var da nihayetinde Amerika'da sonuçlanacağı için öyle söylüyorsun. Evet. ABD, yani orası tabii. Amerika kısası.
1: Bu arada Dünya Kupası'ndaki rakibimiz Amerika'nın da kadrosu belli oldu. O da dün açıklandı. D grubundaki rakiplerimizden biri.
0: Evet, aslında hani böyle yani bazı isimler girmesi beklenen bazı isimler de vardı, onları da görememiş olmak yani normal olarak onların da bu eleme, kendi kıta elemeleri sürecinde geçirdikleri kadroda benzer bir kadro var, alternatifli yine onların da bir kadrosu. Yani hocam, kadrolar babında baktığımız zaman aslında 3 rakibimiz de bizden çok çok farklı futbol tarzlarına sahipler. Yani 3 tane ayrı futbol iklimiyle mücadele edeceğiz.
1: Kapalı kutu.
0: Yani gerçekten de öyle. Avustralya çok farklı, Paraguay çok farklı. Amerika'yı
1: ev sahibi zaten. Evet.
0: Ev sahibi ve hani o avantajı da var, o psikolojisi de var, o motivasyonu da var. Amerika daha çok Avustralya ve Paraguay'dan daha çok böyle gözümüzün önünde olan bir lig, sebebi de oraya zaman zaman işte yıldızların oynuyor olması, yıldız transferleri yapıyor olması. Böyle zaman zaman ilgi odağımızı kendisine çeken bir lig. Evet. Dolayısıyla ev sahibi olması zaten kendi ülkesinde işte ağırlayacak olması bizde, onların motivasyonu çok daha farklı seviyeye çekecektir ama biz alternatifli bir kadroyuz. Yani hocamız çok farklı oyun tarzlarına göre motive de edebiliyor. Oyuncuları ona göre saha içinde dizebiliyor da, tamam, şu ana kadar özellikle Dünya Kupası elemelerinde aynı oyun tarzını hep gördük. Yani yine görünen o ki center forces oynayacağız. Ama sonuçta bu bizim bizi buraya getiren özellikle son bir yıla baktığımız zaman oyun karakteri bu şekilde gibi oyun karakteriydi. Zaten elemeler geçtikten sonra Dünya Kupası'na katılacağımız artık ortaya çıktıktan sonra bu kısa süreçte milli takımların zaten çok fazla toplanma şansı yok. Ya bir değişim, bir devrim yapamazsınız. Nasıl başladıysanız öyle götüreceksiniz. Yani bizim milli takımımızda belki performanslara bağlı, yani yorgunluk düzeylerine bağlı, belki farklı oyuncuları çok ya hocanın rotasyonda kullandığı bazı isimleri daha uzun süreler görebiliriz, 11'de de görebiliriz. Bunu da bekliyorum açıkçası, çünkü yani sakatlıktan dönecek oyuncularımız var. Sakatlıktan dönecek oyuncularımızın 14'ünde ilk maçımız olduğunu düşünürsek ne kadar hazır olacakları, onlar da çok önemli detaylar. Bunlar hep önümüzdeki haftadan itibaren, bayramdan sonra, aslında Amerika kampı başladıktan sonra daha çok netleşecek durumlar. Çok ümitliyiz, ümidimiz çok. Yani bizim dediğim gibi Montella hocamız yönetiminde beklenti artık o kadar yukarıya çıktı ki bir de bu jenerasyon kolay yakalanmadı. Bu jenerasyon üzerine gidilerek bu hale geldi. Ve oyuncularımızın çoğu Avrupa'nın önemli liglerinde yıldız oyuncular. Onları düşündüğümüz zaman da onların kariyerleri için de çok önemli olacağı için ortaya koymak isteyecekleri performans milli takımıza kazandıracak haliyle. Ülkemiz kazanacak bu durumdan. O yüzden çok umutluyuz. Hele bir başlasın şu Arizona kampı. Teknik ekip oranın o şartların üstünden de gelecektir. Başta da vurguladığım gibi sadece rakiple mücadele değil, aslında bulunan şartlara karşı da bir mücadele. Orada kamp yaptığı bölgedeki şartlara uyum sağlamak da çok önemli. Yani bu sadece bizim takımımız, bizim milli takımımız sıcakta, olumsuz şartlarda çalışacak değil de birçok takım için de böyle lojistik anlamında sıkıntıların olacağı bir organizasyon vardır. Çünkü yani her organizasyon her takım için mükemmel seviyede gitmeyebilir. Bunlara da, yani bunlar bir şekilde aşılabilecek mevzular. Sadece biraz günlük yaşantıları futbolcularımızın olağan akışın dışında gelişebilir. İşte antrenman saatleri herhalde büyük olasılıkla böyle
1: ona göre de ayarlanır zaten.
0: Yani tabii serin saatlere çekilerek, işte belki akşam üzeri, belki biraz sabah erken bir şekilde milli takımımız hazırlanacaktır.
1: Serdar Kalaycı, onlara çok özür dilerim. Şimdi mesaj geldi. Amerika'dan, Florida'dan Nevzat Bey diyor ki selamlar, Arizona sıcaktan da öte tam bir çöl iklimi diyor. Bunun ötesinde evet, maçlara bu merkezden gidip tekrar gelmek çok zaman alacak. Milli takımımız için kötü bir planlama yapılmış. Ben Florida'dayım diyor, Amerika'da. İşimden dolayı herhalde gitmediğim eyalet kalmadı. Amerika coğrafyasını da iyi tanırım demiş. O da Serdal Kalaycı'ya selamlarımızı iletir misiniz demiş. Amerika'dan da sana selam gelmiş.
0: Çok selamlar, sevgiler, çok güzel bilgiler.
1: Çanakkale'den geliyor. Bora Bey diyor ki Serdal Bey de Cem Dizdar'da hemşehrimiz, onlar da Samsunlu. Beşiktaş teknik direktörü kim olacak ya da kimler olmalı gibi bir sorusu var. Zaten Beşiktaş'a da değineceğiz. Kaldığın yerden lütfen devam edebilir misin?
0: Florida'dan mesaj gönderen dinleyicimiz gerçekten önemli bilgiler vermiş. Gerçekten de şu çok net, hani planlama kötü yapılmış derken, yani bu aslında FIFA'nın yaptığı bir planlama. Aslında burada bizim belki bir tercih şeyimiz yoktu. Dolayısıyla her takım her şartı orada uymak zorunda.
1: Aslında burada şey yapmışlar sevgili Serdal Kalaycı, playoff'a kalan takımları mı cezalandırmışlar en son kaldıkları için?
0: Yani eğer önceden doldurmuşlarsa bu kamp merkezlerini, ama ya öyle bir şey de çok büyük bir haksızlık olur. Sanmıyorum öyle yapıldığını, ama ya orada da artık bu işlerin kulisi dönüyorsa, yani artık her şeyden böyle çekinir, her şeyden nem kapar olduk hocam. Ya yani dünya futbolunda gerçekten zaman zaman böyle istemediğimiz, bizim ülkemizde de böyle nahoş şeyler olabiliyor, ama dünya futbolunun her yerinde var. Yani çünkü birileri bir şey talep eder, üste çıkmaya çalışır farklı yollar. Yani orada da öyle bir kulis yapılıyorsa vay halimize diyeceğim de inanmak istemiyorum, düşünmek bile istemiyorum. Dolayısıyla o lokasyon belirlenirken belki işte ilk maçımızı oynayacağımız yerle ikinci maçlı ve üçüncü maçımızı grupta oynayacağımız yer arasındaki mesafe belki gözetilmiştir diye düşünüyorum. Yani o iklim şartları da bizim için çok önemli olacak. Sadece takım rakiplere karşı hazırlanmaktansa Yani oraya o yaşantıyı benimseyerek günlük nasıl yaşamamız gerekiyorsa, futbolcularımız nasıl yaşaması gerekiyorsa bununla da artık uğraşacaklar. Bu da başarı elde edeceksek o oraya giden yolda çok önemli olacak. Yani milli takımımız için çok önemli bir nasıl diyeyim, bir eşik atlama dönemi gerçekten. Çünkü Dünya Kupası'nda alacağımız başarı bizim önümüzdeki bu jenerasyonun bir sonraki Dünya Kupası'na da çok önemli oyuncularının var olacağını bilmek daha da bizi sevindiriyor aslında. Dolayısıyla bu Dünya Kupası bizim için 2002'den sonra, o başarıdan sonra çok çok önemli. Umarım her şey yolunda gider. Futbolcularımız için motivasyon çok yüksek bir turnuva olur ki öyle olacağını sanıyorum. Kariyerleri için paha biçilemez bir yere getirebilirler. Hem kendiler adına hem bizim milli takımımız adına. Yani o şartların çok olumsuz olacağını, yani tabii iklimsel şartlar olacak ama yani bu durumdan çok çok çok fazla böyle etkileneceğini, bu durumun performanslarına yansıyacağını açıkçası düşünemiyorum. Evet, biraz zorlanacaklar ama zorluğu seven oyuncular hepsi, mücadeleci bir milli takıma sahibiz. O yüzden bize zaten hep vurguluyoruz, güven veriyor milli takımımız. Montelli Hoca da hep diyoruz bizden birisi. O da o beklentinin çok farkında. Artık bulunan seviyenin üzerinde bir oyuncu grubuna sahibiz gerçekten. Bugün sıralamalarımız da hep böyle yükselme eğiliminde, dünya sıralamamız, Avrupa sıralamamız. Dolayısıyla yani kabına sığmayan bir milli takımımız var diyebiliriz artık yavaş yavaş.
2: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam edecek.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam ediyor.
0: Ve o yüzden diyorum yani bu Dünya Kupası da çok çok önemli. Zaten yani gruptaki bütün takımların kapalı kutu diyoruz. Hepsi çok farklı futbol ülkesi, çok farklı oyun tarzlarına sahip ama biz de yani bence hibrit bir takımız. Yani biz böyle topa sahipliği de oynayabilen bir takımız. Geçişi de iyi yapan bir takımız ki o hızlı hücumlu oyunlarımız bizim bence en tehlikeli yönümüz. Özellikle o tarz oynayan oyunculara çok sahibiz. Çünkü yani solda Kenan'ımız, Kerem'imiz, işte Arda'nın yönlendiriciliği, zaman zaman attığı güzel goller, verdiği paslar, Barış Alper'in yine oynadığı kanadı çok iyi kullanıyor olması, fiziksel gücü, o geçişlerdeki gücü, rakipleri yorması, yani anlatacak çok meziyetlerimiz var. Bunların hepsini temenni ediyoruz ki bütün maçlarda sahaya yansıtacağız. İnşallah güzel bir Dünya Kupası süreci geçireceğiz. Bakalım, dediğim gibi milli takımımız Amerika'ya gittikten sonra bayram sonrası hemen pazartesi bir Kuzey Makedonya hazırlık maçı var. Ardından da zaten sonraki gün Amerika'ya gidiyorlar yanılmıyorsam. Ya yani orada artık kamp başlayacak, ondan sonra bütün motivasyon da Dünya Kupası'na doğru yönelmiş olacak.
1: Sevgili Serdal, şimdi bana bir mesaj geldi. Spor yazarı hatta muhabir arkadaşlarımız da devamlı yazıyorlar. Milli takım bu 3 maçta 9000 kilometre yapacakmış, biliyor musun Serdal?
0: Evet ya biraz önce ben de onu tekrar hatırlatayım dedim. Hı-hı. De bir an öyle dimağımdan gitti. Yani çok önemli bir şey bu gerçekten. O yorgunlukları atlatmak, yani çünkü Amerika kıtası çok büyük bir kıta. Yani bir tarafından bir tarafına giderken bile 5-6 saatlik, 7 saatlik mesafeli yerler var. Dolayısıyla yani bunu düşündüğümüz zaman önce Kanada'da oynayacağız maçı, sonra Amerika kıtasına, Amerika'ya gireceğiz, ABD'ye. İşte kamp orada, git gel 9000 kilometre çok büyük bir şey ya, çok önemli. Teknik ekibe gerçekten çok önemli iş düşüyor. Belki ekipte çok daha farklı uzmanlar da yer alacaklar bundan dolayı. Bunun planlaması yapılmıştır mutlaka. Yani antrenmandan çok iyi bir dinlenme geçirmesi gerekiyor milli oyuncularımızın. Bunlar da Amerika'nın şartları, yapacak bir şey yok diyoruz. Önümüze bakacağız diyoruz artık. Gerçekten bu bizim futbolumuzun, milli takımımızın futbolunun geldiği seviyede bunlar bahanemiz olamaz tabii ki. Olmayacaktır da mutlaka. Gereken hazırlıklar neyse yapılacaktır diye bakıyoruz Çağatay Hocam.
1: Evet. Şimdi sevgili dostlar da varmış bizleri dinleyen Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Genel Sekreteri sevgili dostum Volkan Akgül de var. Gerçekten Türk tenisi için uluslararası organizasyonlarda, Türkiye için Gençlik Spor Müdürü ve aynı zamanda Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Sayın Veli Ozan Çakır'la birlikte çok başarılı işler yapmışlardı. Onlar da Elazığ'da bizi dinliyormuş. Tunahan Akgül'ü de, Ahlas Avşar'ı da ben öpüyorum. Onlara da çok çok selamlar söylüyorum.
0: Sevgiler, saygılar gönderiyoruz.
1: Mehmet Açı diyor ki, Serdal Kalaycı, bana göre Fransa bu kupanın çok ağır favorisi ve rahat bir şekilde kazanacak gibi, acaba katılır mı bana demiş Serdal Bey.
0: Ya tabii ki favori sıralayacağımız zaman mutlaka Fransa'yı oraya yazarız. Yazabileceğimiz bir takım olur. Ama yani Amerika bu Dünya Kupası bence böyle sürprizleri açık bir Dünya Kupası olacak gibi görünüyor. Ya en azından yani çeyrek ve yarı finalleri çıkan takımlar açısından böyle çok sürpriz yapacak takımlar olacak diye düşünüyorum. Biz de, bizim bir takımımız olacak bunların içerisinde. Yani gerçekten çok inanıyorum buna. Tabii ki ağır favorisi ama bana, yani ben Fransa alır götürür bu kupayı kazanır demem açıkçası. Yani onun önüne geçecek takımlar da var. Ha, bugün baktığımız zaman Fransız takımlarına yani hani o performans odaklı konuşuyorsa eğer dinleyicimiz, ya ben çok tane direkt Fransa yazamam. Ama dediğim gibi o grubun içerisinde mutlaka şans, büyük şans vereceğimiz takımlar içerisinde yer alıyor. Yani aslında meziyet olarak sıralarsak İspanya'yı tekrar gösterebiliriz. Pek tabii ki favoriler arasında.
1: Evet, evet.
0: Pek tabii ki Türkiye'yi de neden olmasın, neden göstermeyelim. Yani bugün mesela İspanya'yı gösterebiliriz derken, tamam biz Dünya Kupası elemelerinde ilk maçta İspanya karşısında hiç istemediğimiz bir skor aldık. Çok istemediğimiz, zaten yani o oyun temposu karşısında demoralize olunca bir şey yapamadığımız bir maç oldu belki, ama ikinci maçta her ne kadar onlarda da hani rotasyon olmuş olsa da bizim açımızdan da çok bir şey değişmeyecekti. Yine de İspanya karşısında bir oyun planıyla sahada yer alabilmiş olmak, ki Dünya Kupası'nın artık hani ruhuyla, o motivasyonla o seviyelerde çok çok daha farklı olacaktır.
1: Evet.
0: Şimdi şunu çok iyi bir şekilde göreceğiz biz. Yani elemelerdeki performanslarla bu kupada, turnuvadaki performanslar çok fark ediyor. Bunu geçmiş Avrupa şampiyonalarında da gördük. Geçmiş Dünya Kupası'nda da 2002'de de gördük. Yani 2002'de bizzat uzaktan, ama o dönemi bilen birisi olarak, izlemiş birisi olarak tam o döneme göre çok iyi futbolcularımız vardı bizim. Yani takımlarımızda oynayan futbolcuların seviyeleri çok iyiydi. Çok da güzel bir işte imza attılar. Burada tabii Dünya Kupalarında şimdi bizim Avrupa'da mücadeleleri hatırladığımız zaman çok daha farklı futbol ülkeleriyle karşılaşabiliyoruz. Yani bizler Avrupa futbolu gerçekten çok mücadeleci, zor bir bölge futbol açısından. Avrupa farklı kıta ülkeleriyle karşılaştığımız zaman yani hani 2002 bunun bir yansımasıydı bence.
1: Tabii farklı, bir göstergesiydi. Farklı bir futbol iklimi. Bir yandan da bugün de sevgili
0: Serdal
1: hep yurt dışından geliyor. Yani Florida, Almanya, Hollanda, şimdi de Los Angeles'tan günaydınlar demiş Emre Bey diyor. Emre Bey diyor ki, Arizona'da kamp yapılacak yer çok önemli diyor. Bazı bölümlerinde 20 derece, bazı bölümlerinde de diyor Phoenix gibi 35 derece sıcaklıkta oluyor demiş. O da böyle bir bilgi vermiş. Teşekkür ediyoruz kendisine.
0: Yani
1: dışına da sevgiler, saygılar.
0: Evet, yani hocam bu arada uluslararası yayın yapıyorsun. Tebrik ederim seni.
1: Biraz yani sonra İngilizcesiyle devam edeceğiz.
0: Zaten çöl iklimi dediğimiz zaman hani işte gündüzün sıcaklığı gece bir anda böyle buz kesebilen, tabii çok buz değil de ısı dereceler arasındaki farklılıklar çok olan bir yer. Çok dengesizliğin olduğu bir yer. İşte dinleyicinin anlattığı gibi aslında işte bir yerde 20 derece, bir yerde 35 derece, belki 40 dereceye çıkabiliyor. Yani dolayısıyla bizim milli takımımızın kamp yaptığı yer Arizona küçük bir yer değil. Kocaman bir bölge Arizona. Bir eyalet. Dolayısıyla hani eyaletin her bölümünü aynı düşünmemek lazım mutlaka. Yani o açıdan diyorum, yani mutlaka dengeleyici bir unsur. Çok çok çok sıcak olsa bile bu mutlaka aşılacaktır. Bu yani antrenman zamanlamalarıyla mutlaka üstesinden gelecek. Çünkü zaten hani FIFA bir planlamayı yaparken bütün bunları göz ardı etmemiştir zaten. Yani
1: mesela Amerika'ya
0: Türkiye şöyle atıyorum dememiştir.
1: Yani şimdi İran da gidecek ya Dünya Kupası'na.
0: Evet,
1: Amerika'ya
0: evet.
1: Hani gece kalmaya izin vermediği için onlar da Meksika'da kalacaklar.
0: Yani çok
1: böyle bir şey, evet.
0: Farklı konular işte gündeme geliyor. Bu da işin bir tarafı işte sporun dışındaki mevzular yüzünden. Yani keşke böyle şeyler olmasaydı. Yani onların da belki daha zor olacak ama onların maçları ilk grup maçları Meksika mı planlı? Ona çok hakim değilim. Şu an yanlış bir şey söylemeyeyim. Ya yani bizim yapacağımız şey, ben o açıdan çok güveniyorum. Az önce vurgulamaya çalıştığım farklı kıtaların ülkeleriyle karşılaşmaya başladığımız zaman, maçlar oynadığımız zaman çok da şanslar artabiliyor. Çünkü Avrupa'da artık yani oyun yapıları da birbirine benziyor. Diyorum yani işte Avrupa'da sık karşılaştığımız bir takım karşımıza çıkmış olsa yani hani bizim bir takım özelliklerimizi biliyor da olabiliyorlar. Evet yani dünya küçük derler ya, gerçekten yani bizim futbolumuz ne olduğunu maçlarımıza baktıkları zaman mutlaka göreceklerdir ama maçtan maça gösterilen refleksler, reaksiyonlar oyuncular için de çok farklı olacağı için şansları daha da arttırıyor. Yani ben sürprizi olacak, o özellikle çeyrek final, yarı finallere çıkan takımlar arasında sürpriz takımlar olacağına inanmamın sebeplerinden birisi de bu. Yani bu geçen 2022 Dünya Kupası'yla çok da fazla ilişkilendirmek istemiyorum. Burası bambaşka bir coğrafya, işte şimdi şu anda konuştuğumuz
1: futbol
0: mevzu.
1: Futbol iklimi, evet.
0: Evet, bağlantısı başladığından bu yana aslında en çok konuştuğum şey işte Arizona'da o iklim şartlarında yoğun sıcak olacak yerde çalışacak olması, milli takımımızın hazırlık kampı yapacak olması.
1: Biz uyumayacağız Serdal.
0: Evet,
1: sabah
0: diyeceğiz. Uyumayalım, kazanalım. Güzel futbolları izleyelim. İnşallah. Böyle gruptan sonra yine tur geçen milli takımımız olsun. Uykusuzluğa razıyız. Gerçekten de inandığımız bir jenerasyon olunca, inandığımız futbolcular olunca, ki futbolcu bu futbolcuları ana omurgamızı oluşturan oyuncuları bütün bir sezon boyunca Avrupa'da çok önemli işlerde imza attıklarını gördük. Yani dolayısıyla onların devamını getirmesi, kariyerlerini taşlandırması hepimizi, futbolu seven herkesi mutlu edecektir. Beklentimiz de öyle, bakalım. İnşallah güzel şeyler olacak, bekliyoruz bu Dünya Kupası'nı.
1: Evet.
0: Bir önce başlasın da tekrar böyle yoğun bir futbol şeyine dönelim.
1: Çok mesaj var Serdal Kalaycı. Onlara bir izin verirsen bakmak istiyorum. 0212-273-1010 0542-273-1010 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde. Mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Programımız canlıdır bu arada. Altını çizerek de belirtelim.
0: Evet.
1: Hem cap canlı, hem heyecanlı, hem 21'den evet. Sonra İngilizcesi tekrarıyla
0: yayınlıyoruz. Çok güzel. Yayından yayına koştuğumuz. Ben de bir yayın bekliyorum biliyorsun Çağatay
1: Evet,
0: Hocam.
1: Evet. Saat 15'te. Onu da anons edelim. Nerede olacaksın Serdal?
0: HT Spor'da satır arasında bekleriz vakti olanları. Vakti olanları ekran başına bekleriz. HT Spor'da yine her ne kadar senin kadar dolu dolu bir program olmasa da
1: en dolusunu yine pazar günü beraber yapacağız inşallah. Onun da anonsunu yapalım inşallah. Pazar günü saat 15 ile 18 arası sevgili Serdal Kalaycı ve sevgili Aksal Yavuz'la birlikte HT Spor'da pazar 15-18 arası herkesi bekliyoruz. Canlı yayın konuğu olacağız ikimiz de Serdal'la beraber.
0: Gündemi birlikte değerlendiririz o zaman da.
1: Evet, Selçuk Bey diyor ki Çağatay Hocam internet çekmeyen bir yerdeyim, gazetede okuyamadım ama Noelang çağrıldı mı acaba demiş. Evet, Hollanda milli takım kadrosuna Galatasaray'dan Noelang çağrıldı, onun bilgisini de verelim. Evet. Sana gelen mesajlar var. Serdal Bey çok selamlar. Bu da
0: selamlar.
1: Valla yurt dışından artı 44 Almanya'ydı değil mi?
0: Çok uluslararası. Yok, 49 olması lazım.
1: Ha, pardon, 44 İngiltere.
0: İngiltere, evet, İngiltere.
1: Sergen Yalçın'ı başkan mı getirdi yoksa taraftar mı? Beşiktaş yönetimi sosyal medya ile yönetiliyor. Beşiktaş'ın tek efsanesi Rahmi Koç'tur demiş. Bence gerisi de hikaye demiş. Süleyman Bey İngiltere'den mesaj yazmış. Onlara da sevgilerimizi, saygılarımızı yollayalım. Dilersen Beşiktaş'a da geçelim ama vallahi bir yurt dışı mesajı daha var. Bu da Nevzat Ohri'den gelmiş. İran grup maçlarını Kuzey Kaliforniya ve Washington eyaletinde, yani Amerika'da olacak ve günübirlik Meksika'ya uçacaklar bilgisi vermiş. Ona da teşekkür ediyoruz. Beşiktaş'la devam edelim mi Serdal Kalaycı? Çok soru ve çok mesaj
0: tabii
1: var.
0: Tabii ki. Beşiktaş'ta son olarak kuvvetli bir şekilde adı gündeme gelen teknik direktör Felipe Luis.
1: Monaco'yla anlaştı.
0: Evet, bugün o haber, üzücü haber, Beşiktaş'ın beklemediği bir haber geldi. Monaco'yla anlaşmış ki Hani gerçekten olabilir mi? Olabilir, bir teknik kazandı. Özellikle Flamengo'da kazandığı kupalar bu kısa süreçte çok dikkat çekiciydi ki zaten futbolculuğundan da onun o mücadeleci bek oynardı kendisi, bir hatırlatalım. Mücadeleci oyunu biraz böyle teknik adamla da yansıtmış bir görünümü vardı. Türkiye'de bence yapabilirdi. Genç bir teknik adam. Riskleri var mıydı? Elbette vardı. Ama hani Türkiye Ligi'ne kolay adapte olacak bir teknik adam gibi görünüyordu. Yani şunu da belirteyim. Ben bu arada hani teknik adam değişikliklerine çok böyle sıcak bakmam ya. Beşiktaş'ın hep Sergen Hoca ile bir yola çıktıysa devam etmesi taraftarıydım ama madem bir değişiklik yapıldı, umarım Beşiktaş adına mevcut kadroyu da devam ettirebilecek, ona daha fazla şeyler katabilecek bir hoca tercihi yapılır. Önümüzdeki yıldaki ligdeki mücadele açısından da baktığımızda biz hep böyle futbolun güzel olması taraftar olduğumuz için her takım adına iyi şeyler olsun istiyoruz tabii ki. Bir takım isimler var mı? Şu anda Avrupa'da Beşiktaş adına geçen o bir takım isimler hep şeyler, yani kontratları devam eden teknik adamlar. Yani oralardan Çağatay Hocam, yani çok iyi biliyoruz ki hani bir umduğunu bulamamış bir takım olacak da o düzenini bozmak isteyen bir takım olacak da çok zor şu anda, hani yapabilir deyip güven verecek bir teknik adamı yabancı dışarıdan, yurt dışından, Avrupa'dan getirmek gerçekten

0: yerli teknik adama kalacakmış gibi vaziyet bakıyorum ama bu Türkiye'de de ismi geçenlerden mesela çok Nuri Şahin ismi konuşuluyor ciddi işte ama onun da Başakşehir'le sözleşmesi devam eden Başakşehir'le bir yapılanmanın önemli bir parçası olduğunu da biliyoruz. Yani hani
1: burada böyle tabii, bir senin söylediğine ek yapabilir miyim? Çok sıcak bir bilgi aldım çünkü bugün tabii Nuri Şahin'le ilgili Beşiktaş'ın bir isteğinin olmadığını öğrendim.
0: Olmadı mı? O zaman bu konuşmalar
1: demek. Yani bir ağızdan öğrendim.
0: Doğrudur. Teşekkür ederim bu bilgi için. Ve şey yani bu süreçte gerçekten hani hep konuşuluyor, gündeme getiriliyor. Belki futbolcu temsilcisi tarafından getiriliyor. Ya yani istişare ediliyor mutlaka. Tabii Beşiktaş yönetimi de çok titiz hareket ettiği için Önder Hoca, Önder Özen şu anda o teknik direktör çalışmaları çok ciddi bir şekilde sürüyor. Tabii Ayhan Beyan Ulu Orta hep isim verilerek yapılmıyor tabii bu süreç. Ama akla gelen hakkında işte bir isim ortaya atıldığında hakkında kulüp cephesinden bir yorum yapılmadığı müddetçe belki düşünülüyor şeklinde de algı oluşuyor. Böyle devam ediyor ama verdiğim bilgi önemli. Ama gerçekten yani Başakşehir'in böyle bir talep olursa Başakşehir'in tepkisi nasıl tabii, olur? Tabii.
1: Yani bunu da kesinlikle. Etik olmaz zaten.
0: Hem etik olmaz. Yani o takımın düzenini bozuyorsunuz. Şimdi tabii bu haberler çıkıyor. Nuri Hoca'ya da, Hoca da mutlaka görüyor. Yani o nasıl bakıyordu? Belki de bu haberlerden sonra Nuri Hoca yani Nuri Hoca'nın aklı karışmış olabilir. Yani bu cepheden baktığımız zaman aslında hani ben olmaz olmaz diye hiçbir şeye bakmıyorum bizim futbolumuzda. Her şey olabilir ama zor. Bu da çok zor. Yani böyle bugün Beşiktaş için çok heyecan yaratacak bir Avrupa'dan gelecek her teknik adam risk olacak. Gerçekten risk olacak. Çünkü hani özellikle Türkiye Ligi'ni bilmeyen bir hoca tamamen tanıma üzerine algılama üzerine geçireceği için Beşiktaş kimi getirecekse onunla uzun vadeli bir plan kurmak zorunda. Bu aslında sadece Beşiktaş için değil, bu Fenerbahçe için de geçerli. Yani hiçbir teknik adamdan kimi getirirse getirsin öyle ilk sezonunda alacak şampiyonluğa taşıyacak. Ya bu beklentiler inan o kadar zor şeyler ki. Yani beklentisi bile zaten Beşiktaş taraftarda tabii. İşte Fenerbahçe taraftarda bu durumun farkındadır. Gerçekten
1: yani bir de Beşiktaş'ta 5 senedir hani Kasım ayında havlu atılan birlik var. Taraftar daha buna ne kadar sabredecek? Değil mi?
0: Kesinlikle o en büyük açmazlarından birisi bu. Gelecek teknik adamın üzerindeki en büyük baskılardan birisi bu olacak. Yani dolayısıyla bizim yani aynı yanılgıya düşmememiz gerekiyor. Şimdi iki takımımız var. Süper Lig'in genelde ilk dördünde gördüğümüz iki takımımız Fenerbahçe, Beşiktaş. İkisinde teknik direktör yok şu anda. Her sezon yaşanan yanılgılara düşünmemesi gerekiyor. Yönetimler baktığımızda hep tecrübeli isimler aslında. Sayın Serdal Adalı Beşiktaş'ta yıllarca yöneticilik yapmış. İşte şimdi yeniden başkan. Yani onlar aslında neyin ne olduğunu çok çok iyi biliyorlar. Bu sürecin sadece yeni gelecek bir teknik adamla aşılamayacağını çok çok iyi biliyorlar. Ki Önder Özen bu tecrübeye sahip insan. Bunu aslında bizim futbol kitlelerimiz, taraftarlarımız aslında takımlarımızın en önemli unsurları taraftarlar artık algılaması ve bu şekilde kulüplerden, yönetimlerden taleplerde bulunması gerekiyor. Hı hı. Yani o yüzden hep şey diyorum işte Fenerbahçe'de Beşiktaş'ta işte istemedikleri gibi giden sezonun ardından ikisi de bir maceraya giriştiler. Umarım bu maceranın sonu iki takım adına da olumlu olur. Umarım önümüzdeki yıl her ikisi de işte şampiyon olamazlarsa bile devam edecekleri güveni aldıkları birer teknik adamla devam ederler ki bir sonraki sezona o kurdukları yapı, kurdukları oluşum devam eder. İşte bu da istikrarı anlatmaya çalışıyorum. Evet. Zaten bu çok önemli. Yani teknik adam konusunda şu anda yani bir sürü, inanır mısın hocam, önümde bir sürü isim var ama yani birinden birini söylemek tamamen şey, bak ne güzel bir bilgi verdin sen şimdi Nuri Hoca ile ilgili bir girişimlerinin şeylerin olmadığı şeklinde. Buradaki birçok isim de medyamıza yansımış isimler çünkü açıktan aşağı kimse isim vermez görüştüğü hocayla. Ancak bir yere geldikten sonra bir yerden mutlaka sızacaktır iş ciddiye bildiğinde. O şekilde gündeme gelir, o şekilde bayram sonrası daha da hareketlenecek gibi görünüyor. Çünkü zaman daralıyor artık. İki takımda mecbur. Hem Fenerbahçe'de bir olan su genel kuruldan biliyoruz. Hem iki başkan adayının artık Sayın Aziz Bey Fenerbahçe cephesinde seçildikten sonra açıklayacağını söyledi ama diğer aday Hakan Safi Bey'in de

0: Önce kongrede, ben bu arada konuyu değiştirdim.
1: Yok yok bakma. Estağfurullah kongrede... Çünkü sen söylemesen ben sözünü kesecektim. Çünkü biraz da hakim olduğun, senin özellikle Fenerbahçe'deki seçimleri soracaktım sana sevgili Serdar Kalaycı. Bir 10 dakika sonra araya gideceğiz. Onun arkasına da Galatasaray ve Trabzonspor'la ilgili de görüş ve düşüncelerini Radyo Gol dinleyenleriyle de paylaşırsan çok mutlu oluruz.
2: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam edecek.
3: Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gol herkese mutlu bayramlar diler. İyi bayramlar.
2: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam ediyor.
0: Tabii ki yani şimdi Fenerbahçe'de açık, yani aslında gündemi en çok meşgul eden konulardan birisi şu anda spor gündemini Fenerbahçe'nin kongresi. Çünkü iki adayında kongre üyeleriyle bir araya geldiğinde yaptığı konuşmalar dikkat çekiyor. Bu aralar biraz söylemler sertleşmeye başladı. Sayın Hakan Safi daha önce uzun süreler işte kulübe ismi mal olmuş, kulübün çok önemli bir Aziz Yıldırım döneminde yaşanan bir takım sıkıntıları dile getirerek bizim dönemimizde bunlar yaşanmayacak şeklinde konuşmalar yapıyor. İşte destekçilerinden ilgi görüyor. Büyük vaatler devam ediyor ama yani ortada Fenerbahçe Genel Kurulu, ben hep başından beri vurguluyorum, Fenerbahçe Genel Kurulu artık şunu istemiyor. Fenerbahçe Genel Kurulu tabii ki teknik adamınız, transfer etmeyi düşündüğünüz futbolcuların önemi çok büyük. Yani seçimlerde de alacağınız oy mutlaka değiştirecektir bu açıklamalar. Önemli isimler mutlaka bir katkı sağlayacaktır o adaya, başkan adayına, ama Fenerbahçe'nin benim başından beri vurguladığım şey aradığı o güven ortamı, yani kulübü önümüzdeki sürece taşıyacak, önümüzdeki yıl, sonraki yıllara taşıyacak o güven ortamı, o bozulmayacak bir yapı arıyor. Yani bu konuda kim inandırıcı olabilirse bence Fenerbahçe kongresini o kazanacak. Yani bugün Sayın Hakan Safi'nin açıklayacağı iki tane yıldız transferi ona tamamen bence seçimi kazandırmaz. Çünkü Fenerbahçe çok süreçler geçirdi. Özellikle son şampiyon olamadığı 12 yıla baktığımız zaman, yani orada sadece şey değildi, hunharca transfer yapılması, hunharca teknik adam değişikliği, bir türlü istikrarı yakalanamaması. Ya o süreçte ikinci sezona devam ettiğiniz bir tek isim vardı, yani Mourinho. Hı hı. O da zaten sezona öyle bir sıkıntılı girdi ki, yani niye devam etti bunlar gibi dedirtti. Nitekim inceldiği yerden daha sezonun başında koptu gitti. Yani bu süreçlerin çok göz ardı edilmemesi gerekiyor artık. Yani o konuya devamlılığı nasıl sağlarızı dikkat etmek gerekiyor. Yani Fenerbahçe Kongresi de bence bu güveni gördüğü adaya oy verecektir. Yani Aziz Yıldırım tecrübesi çok önemli. Zaten kendisi bütün konuşmalarında, kendisinin bütün o ciddi işte kongre üyelerinde buluşmasında gördüğü ilginin ana noktası da burası aslında. Hani geçmişte yaptıkları ve şimdi yani sadece futbolun yönetimi değil, kulübün gerek devlet nezdinde gerek işte başka alanlarda temsili konusunda da güven veren, orada önemli işler yapacaklarını anlatan bir lider karakter olduğu için Fenerbahçe camiası için biraz da hani onu daha önde görüyorum, o aranan güven ortamı nedeniyle. Tabii Hakan Bey de çok şeyler yapmak istiyor Fenerbahçe'ye. Yani hep şunu diyorum yine ben, Hakan Bey bu olağanüstü genel kurul için başkanlık adaylığıyla Fenerbahçe için her şeyini verebilecek, ortaya koyabilecek önemli bir güç olduğunu göstermesi Fenerbahçe kulübünün kazancıydı aslında. Önümüzdeki kongrelerde hep böyle güçlü bir başkan adayını bulabilecek Fenerbahçe. Çünkü gerçekten başkanlık yapmak istiyor Fenerbahçe kulübüne. Ama bu kongrede başkan olur, sonraki kongrelerde başkan olur. Onu bilemeyiz, onu göreceğiz. O takdir Fenerbahçe genel kurulunun olacak. Ama Fenerbahçe kazanıyor. Fenerbahçe'nin bana göre bu ortamda hep bunu da vurguluyorum. Yani bir iki ayrı güç varsa iki güç birleşsin, tek bir güç olsun, Fenerbahçe için daha hayırlı olurdu ama maalesef olmadı. Biraz da son dönemde böyle mahalle seçim gibi bir atmosfere bürünmüş durumda. Bence hiç gereği yok seçim atmosferini. Çünkü karşı taraf Aziz Bey birlik beraberlik vurgusuyla devam ederken biraz da bir prim yapabilmek için farklı konuları gündeme getirebiliyor diğer aday Hakan Bey. Bakalım, orada da zaten bir şey kalmadı artık. Bayram sonrasında 6-7 Haziran'da yapılacak seçim. Tabii ki şeyler çok değişir. işte seçime katılım, alacakları oyları mutlaka değiştirecek.
1: Açıklamaları ve vaatlere göre değil mi Serdal?
0: Yani şu anda inan hocam sen de biliyorsun bu tip seçim dönemlerini. Gerçekten bunu aslında futbol kamuoyu da görüyor. Hep büyük Fenerbahçe, şampiyon olacak Fenerbahçe, güçlü Fenerbahçe ama hala bir ağızdan net bir ne bir teknik adam ismi var ne bir futbolcu ismi var. Ya görüyoruz şeyde çok isimler var. Değerli gazeteci arkadaşlarımızın yaptığı istihbaratlarla aldıkları bilgilerle haber olarak medyaya yansıyan çok önemli isimler var. Ama tabii bunları yöneticilerin birebir ağzından konuşuyor olması çok çok daha farklı bir şey. Evet. Bunlar bir haber olarak yansıyor olması çok çok daha farklı bir şey. Önümüzdeki süreçte bunları çok çok iyi göreceğiz hocam.
1: Sevgili yani, Serdar, evet, ben yine gelen sorular ve mesajlar var da araya da gitmeden önce Galatasaraylı taraftarlar Serdal Kalaycı acaba hangi mevkilere transfer yapılması gerektiğini Trabzonsporlu taraftarlar da yine aynı soruları soruyorlar. Acaba hangi mevkilere öncelikli olarak transfer yapılmalı diye sorular gelmiş Serdal Kalaycı sana.
0: Trabzonspor için mi?
1: İkisi için de ya. Hem Galatasaraylı taraftarlar yazıyor ben bir yandan bakıyorum.
0: Galatasaray'ın çözümlenmeyen çok büyük bir problemi var Icardi. Bence bir an önce Icardi konusunun çözümlenmesi lazım ama ben Galatasaray'ın zaten şuna çok iyi biliyorum. Icardi kalsa bile Galatasaray'da Galatasaray'ın bir forvet daha alacağını en azından koşucu bir rakip ceza alanlarına koşucu bir santrafor alacağına çok inanıyorum. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde başarı için çok çok önemli. Bence Galatasaray'ın sol tarafı içinde bu sene tabii Nolan bir zaten kiralıksa opsiyon çok yüksekti maddesi. Yani o seviyede para o Nolan'a iyi futbolcu ama verecek bir seviye değildi. Yani orada bir eksikliği var Galatasaray'ın oraya bir oyuncu ihtiyacı olabilir. Yani sol tarafı için hem bek hem hücumda alsa bence Şampiyonlar Ligi'nde çok daha güvenli bir takım olabilir. Ben aslında Galatasaray'ın tabii orta sahasından kayıplar olacak mı onu çok merak ediyorum. Dolayısıyla hani hücumu domine eden bir 8 numara iyi bir dinamik bir 8 numara ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Santrfor sol kanada beke veya ileri uca sol ileriye sol iç oynayabilecek içeriye hem orta yapacak hem de sol içi de yapabilecek bir oyuncu da olabilir. Bir dinamik bir 8 numara olabilir. Ki hani stoper anlamında da Abdülkerim çok önemli işler başarıyor ama Abdülkerim'in de rotasyona ihtiyacı olduğu zaman o bölgede kaldıracak oraya bile bir adam olabilir. Dolayısıyla bir 4 tane çok net transfer yapacağını düşünüyorum Galatasaray'ın. Trabzonspor cephesinde de olay yargısı teklifler olduğunu duyuyoruz. Bu teklifleri nasıl değerlendirecek Trabzonspor? Bu eksende baktığımız zaman aslında Trabzonspor'un transfer politikası da buna göre belirleniyor. Ki Augusto'yla Olay'ın katkıları çok büyüktü Trabzonspor'a. Onların boşluğu gerçekten gördüğümüz sezondan sonra zor doldurulur. O iki bölgeye mutlaka transfer ihtiyacı olacak. Mutlaka sola bir transfer ihtiyacı olacak. Hocam sen de hep vurguladın sezon boyunca Mbappé'yle oynamak zorunda kaldı. O bölgeye sola adam ihtiyacı çok sıkı olacak. Bence Trabzonspor'un savunma stopere de yine bir adama ihtiyacı var çok net bir şekilde. Yani bugün tam Batagol sakatlığı düzeldikten sonra yani takıma çok katkısı yüksek ama rotasyon için bence oraya da bir oyuncu ihtiyacı var Trabzonspor'un. Yani orta alanda eğer olay gidecekse olayın yerini doldurması lazım. Bu sene çok önemli katkıları oldu olayın yani Trabzonspor'a. Dolayısıyla Augusto'yu eğer gönderecekse iyi fiyatlar bulduğu zaman gönderecekse yine forvet hattına, santrfora, evet. Golcü kimliği olan Augusto tarzı oynayan ki ona şu da çok alıştığı oyuncuya ihtiyacı olacak ki Enes Müçi kazanımı çok önemli Trabzonspor'un. Yani Trabzonspor'un da önümüzdeki yıl daha başka güzel işlere imza atması için yine net 4-1 transfere ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Diyerek müsaade isteyeyim mi hocam ben sizden.
1: Evet yayına gireceksin.
0: Yayın için. Evet aracımla gelip otoparkta kaldım arabada. Evet. Güzel yayına bağlanayım dedim.
1: Çok teşekkür ediyorum sevgili Serdal Kalaycı. Bir saate yakın süre seni keyifle dinledik. Yorumların ve değerli görüşlerin bizim için çok kıymetliydi. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Pazar günü saat 15 ile 18 arası HT Spor'da canlı yayında beraber olmak dileğiyle.
0: Görüşmek üzere. Hoşça kal hocam. Eyvallah.
1: Hoşça kal. Görüşmek üzere. Evet, programın ilk saatinde sevgili Serdal Kalaycı ile birlikte olduk. Programın son saatinde de yine Türkiye'nin en çok takip edilen isimleri, en çok izlenen isimleri Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'ta 4 Büyük Gündem programında olacak. Lütfen bizlerden ayrılmayın. Kısa bir ara ama telefon numaralarımızı yine hatırlatalım. 0212 273 10 ya da 0540 273 10. Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında canlı canlı heyecanlı devam ediyoruz. 0212 273 10 ya da 0540 273 10 da mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Çok çok sağ olun. Bu bayram gününde bile bizleri yalnız bırakmıyorsunuz ve varlığınız gerçekten bizim için çok çok değerli. Yine ikinci bölümde Türkiye'nin en çok takip edilen spor yazarlarıyla, spor yorumcularıyla devam ediyoruz. Milli futbolculardan spor yorumcusu ve aynı zamanda radyomuzun da sevilen ismi sevgili İbrahim Yavuz var. İbrahim'cim hoş geldin Radyo Gol'e.
4: Hocam merhabalar, hoş bulduk, iyi bayramlar diliyorum.
1: İyi bayramlar diliyorum.
4: Bizi dinleyenlere nice güzel, mutlu bayramlara.
1: İnşallah, bayramda değilsen bile kesin spordasındır diye tahmin ettim.
4: Gideceğim hocam, öyle bir niyetim var.
1: Yani birazdan çok güzel ya, yani hayatının her anında sporun o muhakkak olması gerekiyor. Biz de
4: kesinlikle.
1: Bu yaşlara kadar, yani bu zamanlara kadar hep sporu dahil etmeye çalıştık ama faydasını ömür boyunca da gördük, öyle değil mi?
4: Net net hocam ya, mesela senin için bunu çok rahat söyleyebilirim hocam. Yani ilk tanıştığımızda yaşını duyduğum inanamamıştım. Yani düzenli beslenmenin, sağlıklı beslenmenin, spor yapmanın en güzel örneklerinden birisin hocam. Yani
1: çok teşekkür ederim. Aynı şeyler senin için de geçerli. Hala fit halin devam ediyor.
4: Eyvallah.
1: Hala,
4: eyvallah hocam.
1: Bir maç çıkarabilirsin milli anlamda diye düşünüyorum İbrahim Yavuz.
4: Eyvallah hocam, teşekkür ederim.
1: Şimdi sevgili İbrahim, dinleyicilerimizden de sen gelir gelmez mesajlar gelmeye başladı ama şuradan başlamak istiyorum. Seninle hep konuşuyoruz, oturuyoruz, aile dostluğumuz da var. Sohbet ettiğimizde sesim gelebiliyor değil mi sana?
4: Evet evet, duyuyorum hocam, evet. Duyuyorum.
1: Hep Uğur Uçar isminden bahsettin. Evet. Çorum Spor'daki çok başarılı olacağını söyledin. Sene başından beri hep bunu dile getirdin ve en sonunda dediğin de çıktı ve Uğur Uçar Çorum Spor'da çok büyük bir başarı göstererek Süper Lig'e çıktı. Uğur Uçar'la ilgili neler söylemek istersin? Çok da inandın çünkü ve Çorum Spor'la ilgili duygu düşüncelerini de yorumlarını almak isterim.
4: Öncelikle hayırlı olsun. Yani tarihinde ilk kez Çorum Spor bunu deneyimliyor ki bu sürece de hazırlıklı gelmeleri de çok önemli hocam. Bizim genel anlamda aslında Süper Lig'e çıkan takımların hep böyle bir an önce Süper Lig'e çıkalım, tesisleşme önemli değil, stadyum önemli değil, çıktıktan sonra hallederiz düşüncesiyle çok fazla takım geldi ve sürdürülebilir hale getiremiyorlar. O problem, o durum problemli bir hadise. Çorum bu anlamda hem tesisleşme hem stadyum açısından hem de sürdürülebilir ekonomi açısından bu işi çok sağlıklı götürdü. Umarım kalıcı olurlar. Bundan da hiç şüphem yok. Tabii burada belirleyici olan o biraz önce senin Uğur Uçar üzerinden verdiğin örnek. Yani ona gösterecekleri sabır, onun planlamasına sadık kalma çok önemli olacak diye düşünüyorum. Çok genç bir teknik direktör. Ben bunu söylerken mesela ben Uğur Uçar'ı tanıyorum. İlk Galatasaray'a transfer olduğumda altyapısından Galatasaray'ın A takıma çıkmıştı. Çok yani karakter anlamında çok beyefendi, çok özel bir arkadaşımız. Ama tabii dostluk ayrı bir şeydir. Bu anlamda yorum ayrı bir şeydir, değil mi? Teknik bir yorum yapıyoruz. Çok seviyor olabilirsiniz birini. Aynı şey benim için de geçerli. Yani benim arkadaşlarım da dostluğumuz çok önemlidir. Ama atıyorum yorumculukla ilgili eksik buldukları bir şey söyleyebilirler ki buradan da ne gücenirim ne alırım. Benim lehime bir şey varsa alır cebime koyarım değişim anlamında. Şimdi Uğur Uçar da evet ben çok seviyorum kendisini. İletişimim de var. Antrenmanlarını da takip ediyorum. Pendik Spor zamanında aslında ilk başlangıcı yine Arda'nın da üzerinden örnek verebiliriz. Arda Turan Hoca'nın üzerinden. Onun ekibindeydi Eyüp Spor'da. Hı hı. Oradan Pendik Spor'a geçti teknik direktör olarak. Aslında ilk antrenörlük deneyiminde Arda Turan'la beraber geçirmişlerdi. İlk Pendik'te bıraktığı dönemle beraber diyelim. Yani futbolu bıraktıktan sonra bizde vardır ya hocam hemen teknik direktör olalım hemen, hadisesi. Hemen. Çok sağlıklı değil. Yani bunun işin diğer tarafıyla alakalı deneyim kazanmak çok önemlidir. Çünkü hep anlatıyoruz hocam futbolculukta antrenörlük bambaşka iki hadise. Yani ben onu çok kısa bir dönem deneyimledim. Yani ilk düdüğü elime aldığımda Sarıyer'de yardımcı antrenörlük yapıyordum. Yeni futbolu bırakmıştım. Ya, düdüğü ötüremiyorsun hocam. Çok basit bir eylemi yapamıyorsun. Yani oyunu kaçırıyorsun o an. İşte o oradaki deneyim anlamında size çok şey katar. Yani futbolu bıraktıktan sonra hemen antrenörlük kısmına geçmek, yani teknik direktörlük kısmına geçmektense işin yardımcı antrenörü ya da altyapı antrenörlüğü kısmında deneyim kazanmanın ben çok önemli olduğunu düşünüyorum hocam. Yani Uğur Uçar da bu süreci çok sağlıklı geçirmiş. Ondan sonraki süreçte kendi eğitimiyle ilgili çok özellikle antrenörlük davranışlarıyla ilgili çok önemli şeyler yapmış. Mesela Pendik Spor'da yani birçok basın toplantısını, maç önünü, maç sonunu açıklamalarını, oynattığı oyunu, genç oyuncuların gelişimine sağladığı katkıyı net bir şekilde görüyorduk. Hiç ben Uğur Uçar'dan şey duymadım. Yani ya elimizde çok genç oyuncular var. Rakiplerimiz çok güçlü, çok ciddi para harcıyorlar. Yani biz de Pendik Spor olarak yarışamıyoruz demedi. Hep o genç oyuncularla beraber oyuna talip oldu. Bunun o dönem çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ve onun teknik direktörlük gelişimi açısından da çok katkı sağlayacağını düşünüyordum. Ve o süreçten sonra Çorum Spor çok problemli bir konumdaydı o dönem. Hatırlayalım geldiği dönemi hocam. Çok birbirinden yıldız oyuncular, bir üst ligden gelmiş oyuncular, zordur onları idare etmek. Yani Pendik Spor'da daha çok genç oyuncuların olduğu bir organizasyon. Hani orada genç oyuncuları idare etme konusunda biraz daha kolaydır. Hani bize anlatılan hep odur ama daha deneyimli oyuncularla bir organizasyonu götürebilmek zordur. O orada onu başardı. Onun gelişimi açısından da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani çok kısa sürede çok farklı deneyimleri de kendi cebine koydu. Bu önemlidir onun gelişimi açısından. Bugün Süper Lig'de bir teknik direktör. Umarım o biraz önce söylediğim, yani onun planlamasına, onun davranışlarına kulüp sadık kalır ve hani bir teknik direktörün kulüple uzun süre beraber olması, o planlamayı sağlaması, orada onun temelini atması, o olmadığı zaman bile onun sürdürülebilir hale gelmesi önemli. Umarım bunu Çorum Spor Uğur Uçar'la başarır.
1: Yani aslında burada sorunu dile getirmek yerine çözüm üretmek de bir teknik direktörün en büyük özelliklerinden biri değil mi?
4: Yani bence o olması lazım. Mesela hocam şeyden devam edelim istersen. Sergen Yalçın'la Beşiktaş o hadisesi mesela. Evet. Geldiği dönemde sürekli bir eksiklikten dert yanan bir teknik direktör davranışı değil mi? Mesela ilk göreve geldiğinde sürekli transfere ihtiyacı olduğunu, transferle o problemi ortadan kaldıracağını söyleyen bir teknik direktör vardı. Anlaşılabilir bir durum. Tabii ki transfer önemlidir, kadro kalitesi önemlidir ama şimdi göreve gelmişsiniz, devre arası transfer dönemine 2 ay var değil mi? Ya da 3 ay var. Neyse o süreçte bir teknik direktörün bunu asla dile getirmemesi lazım. Niye? Çünkü oyuncularla oraya kadar gitmek zorundasın. Bir kere elinde o kadroyla o işi halletmek zorundasın. Evet. Senin derdin oradaki oyuncuları geliştirip onlardan maksimum verimi almak. Ama onu da oyunla yaparsınız. Ama Sergen Yalçın hiçbir zaman bize şey anlatmadı ki teknik anlamda bir yorum. Bir tane yorumunu dinledim. O gün radyoda da katıldığım programlarda da Sergen Yalçın'la Beşiktaş'ın bu işi uzun soluklu hale getirme şansının çok zor olduğunu söyledim. Çünkü Sergen Yalçın hücum oyuncularına ben öğretemem dedi hücum organizasyonunu. Onların yetenekleri belirleyici olur dedi. İşte bunu dediğiniz an orada oyun gelişmez. Yok, yapamazsınız. Çünkü oyun artık çok ciddi anlamda değişime uğradı. Sergen Hoca'nın bahsettiği hadise kendi oynadığı dönemlerde evet öyleydi. Yeteneğe teslim ediliyordu oyun ama artık oyun öyle değil hocam. Pep Guardiola'sı, Klopp ya da işte Luis Enrique.
1: Arteta'sı.
4: Ya hepsi için Arteta değil mi hocam? Bir hücum organizasyonu çiziyor. Evet orada orada yetenek belirliyor. Evet o bir hücum organizasyonu tekrar yapıyor. Ondan sonra o tekrar belirliyor oyunun kalitesini. Ama o anlaşılabilir. Ama siz ben Cengiz'e nerede ne yapacağını öğretemem, topu ayağına aldığında o problemi çözer dediğiniz an zaten o problemin çözülmeyeceği ortaya çıkar. İşte birilerinin orada Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'la bu işin olmayacağını o konuşmadan sonra şey yapması lazım, dile getirmesi lazımdı hocam. Ama işte bizde hep geçmişle ilgili o biraz önce söylediğim gibi söze başlarken yani futbolculukları üst seviyede olanlara teslim edin. Onlar herkesten iyi bilir bu işi düşüncesinin aslına kadar yanlış olduğunu da bize gösteriyor.
1: Evet, sevgili İbrahim bir yandan da sorular geliyor sana, yorumlar da geliyor. Yurt dışında dinleyicilerimiz bugün daha çok dinliyor bizleri. Nevzat Bey diyor ki Sayın Yavuz'un çizgisi ve özellikle Türkçeyi kullanması ile bizi kendine bağladı. Tebrikler demiş. O mesajı da iletmiş olayım.
4: Sağ olsun.
1: Beşiktaşlı taraftarlar şimdi Felipe Luis Monaco ile anlaştı ama İbrahim Yavuz'a sorabilir misiniz Çağatay Hocam? Felipe Luis doğru isim miydi ya da Nuri Şahin isimleri geçiyor? Gerçi ben biraz önce bunun doğru olmadığını söyledim ama İbrahim Yavuz'a göre Beşiktaş teknik direktör profili nasıl olmalı diye çok soru gelmiş.
4: Ya şöyle, aslında Felipe Luis'le ilgili bir önceki programda Aspor'da son sayfada şu yorumu yapmıştım. Yani ben şimdi Felipe Luis'in teknik direktörlük davranışlarını bilmiyorum. Yani bu da bizim eksikliğimiz olsun hocam. Oturup Serie A'da, Brezilya Serie A'da maç önü, maç sonu maçları izlemiyorum. Şimdi bilmediğim bir konu hakkında sadece ismi büyük diye olur diyemez. Diyemem demiştim ama şu yorumu yapmıştım. Ya bu kadar kupa kazanmış kısa sürede bu kadar genç teknik direktörü bize bırakmazlar dedim. Bak, bize bırakırlarsa da burada bir sorun var. Yani Tedesco'nun bize geliş hikayesini unutmayın. Tedesco'yu normalde kimse bize bırakmaz. O yaşta, o deneyimde bir teknik direktör. Onlar şeye ikna oluyor hocam. Tedesco'nun verebileceklerinin maksimumunu olduğunu görüyorlar ve artık diyorlar ki şimdi Türkiye'ye ya da Arabistan'a gidebilirsin.
2: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam edecek.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam ediyor.
4: Şimdi o yüzden Luis'le ilgili düşüncem oydu. Ha, Beşiktaş'a nasıl bir profilde teknik direktör lazım? Benim son zamanlarda örnek verebileceğim isim, ben ki bence Beşiktaş orada çok önemli bir fırsatı kaçırdı. Van Bronckhorst'u Beşiktaş'ın son dönemlerde çalışan en iyi teknik direktörüydü. Çünkü o gerçekten hocam bir şeyden şikayet etmiyordu. Oyunu gelişiyordu, oyuncusu gelişiyordu. Senin talip olmadığın hekim olduğuna o Immobile'den sonra talipti. Yani planlamayı onun üzerine yapmıştı. Ama Immobile sakatlandığında, Hekimoğlu'ndan istediğini alamadığında Beşiktaş, Immobile'yi de yok ettiler, Hekimoğlu'nu da yok ettiler. Bence Beşiktaş çok önemli bir teknik direktörle gelecek inşa edebilirdi. Orada ciddi bir fırsatı kaçırdılar. Ama bu bir daha olmayacağı anlamına gelmez. Düşünce olarak Van Bronckhorst aslında bu anlamda çok sağlıklı bir örnek.
1: Şimdi Fenerbahçeli taraftarlar da bir yandan seçim süreci devam ederken soruları var. Sevgili İbrahim Yavuz, eğer müsaade edersen o soruları da iletmek isterim. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'la anılan hocalar ve futbol aklı için İbrahim Yavuz neler söyler? Yani camia Aykut Kocaman ismine yavaş yavaş alıştırılıyor mu? Yani Aykut Kocaman nasıl olur Fenerbahçe için? Sayın Aziz Yıldırım tarafından bakacak olursak.
4: Ya hocam şimdi Fenerbahçe'de hemen hemen herkesin ikna olduğu durum yerli hoca değil mi? Yani bizi yerli hocanın dışında biri şampiyon yapamıyor düşüncesi. Ben ona çok katılmıyorum. Yani tabii yakın tarihi olduğu için, yani uzun süre şampiyon olamamış bir takım ve ondan öncesi Ersun Yanal, Aykut Kocaman olduğu için hemen hemen herkes ona ikna oluyor. Ama ondan önce Zico'yla, Daum'la, bir önce Parera'yla değil mi? Çok önemli oyunlarla
1: yani
4: şampiyonluklar.
1: Yani burada ligi bilen teknik direktöre mi gelmiş oluyoruz İbrahim?
4: Yani ben hocam ona, ben ligimi o işlere çok inanmıyorum hocam. Ben şuna inanıyorum. Planlama, oyuncu analizi ve onlara sadık kalma. Bu üçünü bilen, yapabilen kim nerede varsa tutup getirsinler hocam. O yapabilir.
1: Bir kere daha tekrar yapamaz. Eder misin üçünü?
4: Hocam oyuncu planlaması, kadro planlaması ve buna sadık kalan teknik direktör davranışı. Bunu bulun, nerede olursa olsun tutun getirin, başarısız olma şansı yok hocam. Şeye geçin ama, mesela Tedesco'yu buraya getirdiğinizde şeyi de anlamanız lazımdı basın toplantısında. İşte orada bizim eksikliğimiz devreye çıkıyor. O gün bir yorum yapmıştı. Üçlü ve dörtlü üzerine sorulan soruda dedi ki üçlü de dörtlü de zaman zaman oynayacağız, bu bir zenginliktir dedi. Bunu diyen teknik direktörle bu işin olmayacağını o gün anlamanız lazım. Çünkü üçlüyü ve dörtlüyü aynı anda kısa sürede deneyimlemek, sahada oynatmaya çalışmak zenginlik değildir, çaresizliktir. O sizi hedefe götürmez. Fenerbahçeliler unutmasınlar. Dörtlüden üçlüye döndükleri maçları, Antalya Karagümrük maçları, işte o gün sana zenginlik diye anlattı. O dörtlü üçlü Fenerbahçe'nin ayağına dolandı. Şimdi bunu söyleyen teknik direktörü o gün birileri görmesi lazım. Ama bizim hoşumuza gidiyor hocam. Böyle çok fazla planımız var. Üçlü de oynarız, dörtlü de oynarız, beşli de oynarız. Duyduğunuz zaman, hele hele bunu bir yabancı biri söyledi, söylediği zaman çok hoşumuza gidiyor değil mi hocam? Ama şeyle ilgilenmiyoruz, bunun gerçekliğiyle ilgilenmiyoruz. Bence en büyük problem oydu yani Tedesco ile ilgili. O yüzden siz onları bulun ama şimdi tabii kime teslim edeceksiniz? Şimdi Sayın Aziz Yıldırım bunu bilmez normal olarak. Yani bir kulübün başkanı ya da Hakan Safi bunu bilmez, Ali Koç bunu bilmez. Bilmemelerinde de hiçbir problem yok hocam. Sonuçta bu insanların uzmanlık alanı değil, teknik konuda bilgiler olmamaları gayet normal ama işte bizdeki problem yine aynı, etrafındaki insanların onları ya başkanım siz teknik anlamda bu işi çok iyi biliyorsunuz söylemleri ister istemez onlarda da şuraya geliyor, biz bu işi biliyoruz. Şey unutmayalım hocam, Ali Koç Devin Özek'le ilgili bana bir sunum yaptı demişti değil mi?
1: Evet.
4: Devin Özek için demiştim ya, şimdi Devin Özek sunum yaptı ama sizin o konuda bir bilginiz var mı yani? Sizin uzmanlık alanınız değil ki, size bir sunum yaptı ama siz o sunumun konunun uzmanlığı değilsiniz. Yani orada doğru ya da yanlış yaptığı yorumu
1: çok etkilendik demişti, öyle hatırlıyorum.
4: Ama mesela etkilendiniz ama bilmediniz bir konu ya. Size sunum yapmasının hiçbir anlamı yoktu. Aykut Kocaman'a sunum yapabilir futbol aklı olarak. Çünkü Aykut Kocaman teknik bilgi birikime sahip bir insan. O sunumda eksik gördüğü konularda oturup sportif direktörle tartışabilir ya da fikir alışverişi yapabilir. Ama siz yapamazsınız çünkü siz bilmiyorsunuz. Siz futbolda hücum prensibini bilmiyorsunuz, savunma prensibini bilmiyorsunuz. Teoride yok, pratikte yok. Şimdi bu kadar bilmediğiniz bir konu hakkında nasıl ikna oluyorsunuz? Bu garip değil mi hocam ya? Hı hı.
1: Murat Bey, Hüseyin Bey, Yılmaz Bey, Mertcan Bey, Ali Bey ve Yusuf Koca Bey diyor ki Çağatay Hocam ve İbrahim Hocam merhaba. Hakan Safi'nin futbol aklının Maldin olması, bu konuda sürekli görüşmeleri doğru yol mu, doğru çözüm mü diye bir soruları var.
4: Bir şey diyemiyorum. Maldini ne kadar burada gelip aktif olacak, ne kadar kendi getirdiği teknik direktöre bağlı kalacak, planlamaya bağlı kalacak. Yani onu bilmediğimiz için bir şey diyemiyorum hocam. Yani şimdi futbol aklı olacak diyecek ki işte X bir teknik direktör, Conte diyecek. Conte'yi getirin diyecek. Şimdi Conte ismi çok sağlıklı bir isim yani. Anlaşılabilir ama şimdi Conte
1: sen
4: gelecek buraya.
1: Sen Conte'yi beğeniyorsun değil mi İbrahim?
4: Ben çok beğeniyorum hocam. Yani mesela kim alırsa alsın çok başarılı olacağını düşündüğüm. Ama yine belirleyici olan şu olacak. Conte'yi getirdim ben her gün tesisteyim dersen Hakan Safi olarak, Maldini ile de anlaşamazsın, sonrasında onunla da anlaşamazsın. Çünkü onlar hayatında hiç görmediler kulüp başkanını her gün tesiste. Ve yine uzman olmadığın bir konu hakkında birilerine bir şey söylemeye kalkarsan bu seviyede insanlara bir yerden sonra Jesus'a döner işte. Jesus'un o ilk başlarda işleri iyi giderken ki süreci unutmayalım. Ondan sonra Sayın Ali Koç'la bir transfer üzerine yaptıkları planlamayla alakalı aralarında geçen sohbette. Çünkü onlar alışık değil. Bozarsınız onu. Bence işin o tarafına hiç bulaşmamakta fayda var diye düşünüyorum. Yani Maldini'ye teslimsen tesislere uğrama. Bırak. Onlar o problemi kendileri çözer. Ama onlara teslim olup bir de arkasında biz bu işi biliyoruz deyip devam edersiniz, orada sorun yaşarsınız yani. Hani siz kimi getiriyorsanız arkanıza yaşlanacaksınız. Bu Maldini de olur ya, Türkiye'den önemli bir ismi de bulabilirsiniz. Sonuçta bu işi yapan bir sürü donanıma sahip insanlar var.
1: Yine sorulardan bakıyorum sevgili İbrahim Yavuz. Galatasaraylı taraftarlardan Alp Demiroğlu ne diyor? Icardi ile devam edilmeli mi? İbrahim Yavuz ne der? Mertan Sağlam da Torreira ile devam edilmeli mi? İbrahim Bey ne der demiş.
4: Yani Icardi ile devam edilmeli dediğim an kendimle ciddi anlamda çelişirim. Yani bu kadar antrenmanı bu kadar dışarıda bırakmış. Yani bir oyuncunun disiplin konusunda bu kadar problemli bir oyuncunun hele hele son maçı stadyumda canlı izledim. Telefonumda da görüntüleri duruyor hocam. Hani görmek isteyen insanlara da gösteririm. Isınma süresinde ciddi anlamda topun üstüne oturup arkadaşları ısınırken dinlenen bir oyuncuyu gördüm. Hatta son oyuncular soyunma odasına girerken şey yaptırılır hocam. Son depar attırılır. Hani maç öncesi son sprint, %100 sprint atılır. Nabız tam yukarı çıkartılır. O ara soyunma odasına gidersiniz formaları giymeye. Ya orada depar atmadı hocam. Yani aslında oyuncunun durumu şuydu gördüğüm canlı. Ya o deparı atacak enerjisi yok, onu da maça saklayayım. Isınacak enerjim yok, onu da maça saklayayım. Ya maçın tamamında hani anlaşılabilir olsun diye söylüyorum. Yani tespitte hata olmaz. Ayakta duracak hali yoktu oyuncunun şimdi. Yani şimdi böyle bir oyuncunun yani kalmasıyla ilgili yapılan konuşma bile aslında korkunç. Yani o konucunun ya anlaşabiliriz demesi bile, hangi oyuncuyla anlaşacaksınız? 24 aydır Galatasaray'a hiçbir şey veremeyen bir oyuncu ilk geldiği seneki şampiyonlukta çok fazla pay sahibi olduğu için hala o anlatılıyor. Ya birinin birine borcu varsa, ki bence öyle yorumlanmalı ama hadi öyle yorumlayalım. Ya Icardi'nin Galatasaray'a borcu var. Galatasaray'ın Icardi'ye nasıl borcu olabilir yani? Galatasaray Icardi olmadan da Süper Lig şampiyonluğu yaşıyor zaten. Hı hı. Yani, ama Torreira konusunda %100 hocam, yani hani o organizasyonun en değerli oyuncusu. O gittikten sonra zaten Galatasaray orta sahada ne kadar önemli bir oyuncu kaybettiğini bence o gün deneyimleyecek ya.
1: Tabii sen yıllarca profesyonel futbol oynadın, çok önemli takımlarda, milli takımlara kadar. Yani burada Icardi konusunda şuna mı çıkıyor mevzu? Yani bir futbolcu iyi antrenman yapmalı derim ben, iyi dinlenmeli ve iyi beslenmeli. Bu üç şartı yerine getiriyorsa zaten iyi bir futbolcu olma yolundadır. Katılır mısın?
4: %100 hocam. Yani birinden birini yok saydığın an o işi sürdürülebilir hale getirme şansın yok. Hele hele günümüz futbolunda. Yani bu kadar oyunun hızlı oynandığı bir dönemde ya birinde fedakarlık yapmama gerek yok. Ya ben işte az antrenman yapayım ya da az besleneyim ya da az dinleneyim dediğiniz an ya onu götürme şansınız yok. Oyun çok hızlandı. Şimdi siz bu kadar bu işin temeli, gerçeği, en doğrusu olan şeyi yok sayıp sadece 2 sene önce yaptıklarıyla ilgili biz anlaşalım diyorsanız zaten yönetici olarak da problemli bir davranış, teknik direktör olarak da problemli bir davranış yani.
1: Evet. Trabzonsporlu taraftarlardan Şahin Bey diyor ki Trabzonspor bu sezonki performansının üzerine nasıl çıkar, neler yapabilir? Fatih Tekgeç'in ne söyler İbrahim Yavuz sorusu var.
4: Trabzonspor bir kere şöyle yorumlamak lazım. Hani ülkenin işte 5-6 tane sayabiliriz hocam. Yani teknik direktörüne, planlamasına sadık kalıp sezon sonuna kadar çalışan ki bu çok önemlidir. Çünkü burada evet bu sene Trabzonspor için çok önemliydi. Ama Trabzonspor bu seneki teknik direktöre ve oyunculara, planlamaya sadık kalmanın meyvesini bu sene alacak hocam. Yani aslında Fatih Tekke'nin teknik direktörlük kariyeri açısından da, yani Fatih Tekke şampiyonluğa oynayan Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon, işte Şenol Güneş, Fatih Terim, Mustafa Denizli gibi isimlerle yan yana anılacaksa bu sene onun için çok önemli. Çünkü 1,5 sene tekrar yaptığı oyuncularla ve muhakkak transfer yapacaklar eksik gördükleri bölgelere, güçlenmiş kadrosuyla beraber ve en fazla tekrar yaptığı oyuncularla beraber artık onun teknik direktörlük kariyeri nereye gideceğini bence çok net belirleyecek bir dönem olacak Trabzonspor.
1: Evet. Dinleyicilerimizden Yılmaz Bey diyor ki Kurban Bayramımız mübarek olsun Çağatay Hocam. Emre Tezel, Stoke City'de oynayan bir Türk topçumuz var. Bunu hiç takip ediyorlar mı? Son vuruşları çok iyi. Milli takımın gelecekteki golcüsü olabilir ve Türkiye'den hiçbir kulübün takip ettiğini de düşünmüyorum. Acaba İbrahim Bey'in de bu konuda bir bilgisi var mı, sorabilir misiniz demiş.
4: Çok özür diliyorum, bilgim yok. Evet. Yani o da bizim evet eksikliğimiz. Yani doğru söylüyor aslında. Tabii biraz da şey hocam, yani şimdi o kadar fazla oyuncu geliyor gidiyor ki Türkiye'ye. Sürekli bir oyuncularla ilgili tabii yorum yapıyoruz ama hani aslında biraz da o konuda da bizim eksikliğimiz olsun.
1: Aslında Can Uzun da var İbrahim, yani 45 milyon euro. Çok da önemli bir oyuncu. Galatasaray'ın evet. Gündemine de geldiği haberleri var.
4: Evet, duydum ben de onu, Galatasaray'ın ilgilendiğini. Hı-hı. Okan Hoca'nın istediğini. Ya şöyle hocam, şimdi tabii burada yani bizim üzerimizden değerlendirilecekse böyle bu tarz bahsettiğimiz Avrupa'da altyapı eğitimini almış sonra buralara gelmiş oyuncuların büyük bir çoğunluğunda hayal kırıklığı yaşıyoruz. Yani bir düşünelim geçmişten bugüne, oralarda eğitim alıp zirve performansı yapmış oyuncularda. Hı hı. Ya çok ciddi, yani en yakın örneği, en bence zirve örnek İlkay olabilir değil mi? İlkay Gündoğan. Hı hı. Yani eğitim orada, işte City oyunları var, Barcelona oyunları var, Alman amil takım oyunları var.
1: Öyle Galatasaray'da, bir CV yok zaten.
4: Evet. Değil mi hocam? Yani Galatasaray'da tamam yaşından dolayı bazı şeyler anlaşılabilir ama bu onun çok ötesinde bir durum. Ya tanınmaz haldeydi Galatasaray'da. Şimdi burada tabii biz eksikliği kendimizde aramamız lazım. O kadar sistemin içinde var olan insanları burada tanınmaz hale getiriyoruz. Onlar o sorunu yaşıyor. Yani biraz önce o sitedeki kardeşimizle ilgili verdiği örnekte, Can Uzun'la ilgili de benzer örnek. Yani orada bir organizasyonda var olmuş oyuncuyu, planlamada var olmuş oyuncuyu alıyoruz ama işte burada yok ediyoruz büyük bir çoğunluğunu. İşte o da Sergen Hoca'nın düşüncesine sahip teknik direktörlerin kalabalık olma hadisesi. Ben öğretemem diyor. Kendi öğrensin ya da kendi yeteneğiyle halletsin. Hı hı. Onlar öyle büyümüyorlar. O kültürle büyümüyorlar yani.
1: Peki sevgili İbrahim Yavuz, son olarak milli takım maçları da yavaş yavaş Dünya Kupası'nda yaklaşıyor. Ya Ay Yıldız ekip de aslında hedef sadece turnuvaya katılmak değildi. Dünya Kupası'na ses getirecek bir başarıyı imza atmak. Bu nedenle şimdi arkadaşlarımızdan da aldığımız bilgiler var. Hem fiziksel hem de mental hazırlık sürecine çok büyük önem veriliyor milli takım düzeyinde. Bilmediğimiz rakipler ve Dünya Kupası ile ilgili bir değerlendirme rica edeceğim senden. Sabah 05:06 ve 07 maçları için.
0: Evet. Hocam şöyle saatler biraz sıkıntılı.
1: Biri cuma, bir cumartesi, bir de pazar, bakmıştım da.
0: Evet, evet. Çok sıkıntılı saatler hocam. Yani hiç deneyimlemedim bize.
1: Buralardaysan beraber izleyelim valla. Biz de izleyelim İbrahim.
0: İzleyeceğiz tabii ki hocam, büyük bir keyifle. Montella benim yani geldiği günden beri Adana Demirspor milli takım performansı çok beğendiğim bir teknik direktör. Yani onun çalıştırdığı takımlarda oyuncular fiziksel anlamda problem yaşamıyor. Onun çalıştırdığı takımlarda ben Montella'nın teknik direktörü olarak şikayet ettiğini hiç duymadım. Santrafor'u varsa da yoksa da onun üzerine bir oyun inşa eden, asla bundan şikayet etmeyen bir teknik direktör. Rakip analizi konusunda çok beğendiğim bir teknik direktör. Aklımda işte Hırvatistan maçı var, yeni geldiği dönem. Yani o gün öyle bir oyun oynadı ki milli takım oyunun büyük bir çoğunluğunu yarı sahada mecbur kabul etti. Çok baskın oynayan oyuncuları vardı ama işte önde Barış Alper gibi oyuncularla rakibin savunma arkasında problem çıkartma düşüncesi ya da işte daha ortalama takıma karşı oynadığında oyunu rakip yarı sahaya yıkma düşüncesi ve oradan oyunu inşa etme düşüncesi. Yani hemen hemen her maçta milli takım izlediğinizde bir teknik direktör dokunuşunu görüyorsunuz. Yani hiçbir şeyle ilgilenmiyor. Mesela bence o çok değerli. Yani taraftar ne diyor, insanlar ne söylüyor, hiç ilgilenmiyor. İnandığı doğru bulduğu bir planlama var. Ona sadık kalıyor. Çok önemlidir. Çünkü bizde Samet Akaydın konusu. Ben de çok doğru bulmam Samet Akaydın'ın milli takıma davet edilmesi. Ama kimseyle ilgilenmiyor değil mi hocam? Yani ortalık yıkıldı Samet Akaydın konusunda.
1: Şimdi 26 kişiye inecek ya. Bakalım o zaman ne olacak?
0: Kesin alacak. Kesin alacak hocam. Yani o planlama inanıyor. Yüksek ihtimal alacak diye düşünüyorum. Çünkü ama şey değil, mesela Sayın Başkan'ın söylediği gibi olduğunu düşünmüyorum. Abilik konusuyla bence o ilgilenmez. Çünkü Sayın Başkan öyle demişti Hacı Osmanoğlu ya, abi pozisyonunda. Çünkü o da yetenek anlamında tam olarak orayı doldurmadığına ikna olmuş ama abilik yapıyor diyor. Ben Montella'nın öyle düşündüğünü zannetmiyorum. O tamamen oyunculuk özellikleriyle ilgileniyor. Samet'e ihtiyacım olan maçlar var diyor. Özellikle Hırvatistan maçının için yüksek toplarda yaslandığımız oyunlarda onun fiziksel durumuna çok güveniyor. Bunun gibi birçok davranışını çok sağlıklı bulduğum bir teknik direktöre ülke milli takımının teslim edilmesi, onunla planlama yapılmasının ben çok doğru olduğunu düşünüyorum ki bugüne kadar aslında davranışları da bize bunu gösteriyor hocam. Hiç şikayet etmeyen, hiç mesela şey duymuyoruz değil mi? Milli takımın içinde oyuncularla yaşanan sorun, teknik direktörle yaşanan sorun kolay değildir çünkü onları bir arada idare, çok az zaman geçiriyorsunuz ve kendi kulüplerinin en önemli oyuncularını bir araya getiriyorsunuz. Bu kadar oyuncuları idare etmek, hele hele şimdi genç jenerasyonu işte Arda'dır, Kenan'dır,
1: evet,
0: bunlar
1: 2000 ve 2005
0: çok, değil mi hocam? Çok önemli oyuncular, bunları da idare etmek kolay değildir. Çok gençler çünkü. Bunların hepsini bence bugüne kadar kusursuz götürdü Montella. Ben orada da bu jenerasyonla çok başarılı olacağına inanıyorum. Umarım öyle olur. Çünkü rakiplerle ilgili çok fazla bilgimiz yok hocam. Yani böyle biz hemen isim üzerinden bakıyoruz hangi ülkeler var. İtalya, İspanya, İngiltere değilse tamam hallederiz ama değil yani. Oyun değişti artık. Hiç bilmediğimiz organizasyonlar bize nasıl hazırlanacaklar, nasıl kadro planlamaları var bilmiyoruz. ama ben tadını çıkarma tarafındayım. Yani çünkü tarihimizde ilk defa hem iki büyük organizasyonu üst üste gidiyoruz. Ya bu çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizim aslında bunu sürekli yapmamız lazım hocam. Yani bu kadar genç nüfusu olan bir ülkede bizim milli takımlar olarak hem Avrupa Şampiyonası hem Dünya Kupası'na gider miyiz, gidemez miyiz, artık dışına çıkmamız lazım. Oralarda kalıcı olan bir ülke futbolu, ki bence şey de önemlidir. Yani milli takımın bir oyunu olması gerektiğini düşünüyorum. Çok kısa bir örnek verip şey yapayım, daha zamanınızı almayayım hocam. Hollanda'da oynuyoruz. U19 milli takımı, işte 19 yaşındayım o zaman hocam.
4: İşte bizde Tuncay Şanlığı var, işte Egemen var, Volkan var. Bir de bir kadromuz var hocam. Çok iyi bir jenerasyon. Hollanda'da oynuyoruz. Hollanda 19 takımıyla 2-0 öndeyiz hocam. Hollanda 19 mil takımında şey de orada, Louis van Gaal da kulübede o zaman hocam. Onlar bütün mil takımları dizayn ediyorlar ya, oyun modelini. Yani oradan oyuncu A takıma gelirken zorlanmasın diye bütün yaş kategorilerini aynı oyunu, aynı sistem üzerinden planlama yapıyorlar. O dönem çok ilgimi çekmişti hocam. Biz 2-0 öndeydik. Ve onlar son ana kadar neyse planlama öyle oynadılar. Mesela şunu yapmadılar. Bizde aynı durum olsa, 2-0 geride olsak mesela hocam, biz sonlara doğru iki tane uzunu göndeririz öne. Doldur boşalt da orada bir problem çıkarmaya çalışırız. İşte onlar kısa vadede işini görebilir. İşte Bursa Spor'da hep örnek veriliyordu. Ertuğrul Sağlam'ın Ömer Erdoğan'ı öne gönderirdi santrafor pozisyonunda. Bursa şampiyon oldu ve Ömer Erdoğan da orada birkaç gol atmıştı. Kritik goller atmıştı ve sanki bu olumlu bir davranış gibi anlatıldı. Aslında evet, kısa vadede işini gördü ama sürdürülebilir teknik direktör oyunu, güçlü teknik direktör oyunu, sürdürülebilir takım oyunu bu değildi. İşte biz burayla ilgileniyoruz ama onlar o gün benim çok ilgimi çekmişti. Son ana kadar planlamanın dışına çıkmadılar hocam. Hiç skorla ilgilenmediler. Bence biz de bunu yapabiliriz. Yani en alttan en üste kadar artık mil takımlarda bir oyun modelimiz olması lazım. Genç mil takımlarda 87 kez oynadım hocam resmi maç. Olimpik 87. mil takım, Ümit mil takım. Evet hocam. Yani bütün yaş kategorilerini deneyimledim. Takım kaptanlığı yaptım. Ama ben orada gözümü açtığımda rahmetli Gündüz Sekunay, Metin Türel, Özkan Sümer. Böyle insanların organize ettiği mil takım hocalarıyla çalıştım. Ve biz orada değişim hiç hatırlamıyoruz hocam yani. Bunlar tesadüf olmaz. Yani şimdi ben sayısını unuttum. Gelişim direktörü kim? Kim geliyor? Kim gidiyor? Genç mil takım hocası niye geldi? Öteki niye gidiyor? Şimdi bu kadar değişimin olduğu yerde oradan sağlıklı organizasyon çıkmaz. Oralara insanları getirin, iyi süzgeçten geçirin, getirin ve teslim olun. Orası o kadar değişmesi gereken yer değil. Tam tersi, en son değişmesi gereken, kim değişirse değişsin, mil takım başkanı, federasyon başkanı değişebilir, hocası değişebilir ama orada bir değişim olmaması lazım. Bence o Hollanda'nın o dönem 19 yaşında yaptığı çok hafızamda kalmıştı. Bence bizim de o tarz davranış içerisinde olmamız gerekiyor.
1: Durkan Bey bir mesaj yollamış. Hocam diyor, belki konuyla çok alakası yok ama diyor, İbrahim Hoca anlatınca şimdi aklıma geldi. Tolga Yarsan bir yerde oynuyor mu diyor. Yok, oynamıyor. Tolga Yarsan futbolu bıraktı.
4: Bıraktı.
1: Dinleyicimize iletelim. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili İbrahim Yavuz.
4: Sen çok teşekkür ederim.
1: Keyifle dinledik her zamanki
4: sağ
1: gibi.
4: Sağ ol hocam. Çok teşekkür ederim.
1: Değerli görüşlerin için. Çok eksik teşekkür ediyoruz. Hocam. Her zaman olduğu gibi. Sağ olun. Çok kıymetlisin sevgili İbrahim Yavuz.
4: Sağ ol, siz de hocam öyle.
1: O bayram günde de beni yalnız bırakmadın.
4: Bizlere de
1: çok güzel dakikalar yaşattın.
4: Sağ ol hocam.
1: İyi bayramlar diliyorum.
4: İyi bayramlar diliyorum ben de. Görüşmek üzere. Sağ ol.
1: Evet, 92.2'de Radyo Gol'de Türkiye'nin spor radyosunda kısa bir araya gideceğiz ama o aranın hemen öncesinde aklıma geldi. Dün basketbolda playoff maçları vardı. Ben de canlı izledim. Ülker Arena'da Fenerbahçe Erokspor maçı vardı. Normal sezonun lideri Fenerbahçe çeyrek final serisinin ilk maçında Erokspor'la karşı karşıya geldi. Sarı Lacivertler ilk periyodu 28-19 önde tamamladı. İkinci periyotta üstün bir oyun sergiledi. Devreyi 45-32 skorla bitirdi. Daha sonra 66-49'a getirdi final periyoduna ve Fenerbahçe her setin önde götürdüğü maçı da 94-72 kazandı. Bir diğer mücadelede ise Anadolu Efes Türk Telekom'u 86-75 mağlup etti. Seride iki takım da 1-0 öne geçti. Bugünkü programı da vermek istiyorum. Hani basketbol severler varsa, takip etmek isterlerse, saat 18'de Trabzonspor Bahçeşehir ikinci maçı oynayacak. Hatırlarsanız eğer yanılmıyorsam ilk maçta Bahçeşehir Trabzonspor 91-65 yenmişti. Bugün ikinci maçı da saat 20.30'da Galatasaray'la Beşiktaş karşılaşacak. Yarın da saat 18'de Türk Telekom Anadolu Efes ve 20.30'da da Erokspor Fenerbahçe karşılaşmaları var. 0-542-273-10-10 0-212-273-10-10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde son yarım saate giriyoruz. Lütfen bizlerden ayrılmayın.

0: Dört büyük gündem devam edecek.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam ediyor.
2: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem programının son bölümündeyiz. Fenerbahçe haberlerimiz var. Fenerbahçe dünya yıldızlarıyla kanatlanacak diyor Fanatik gazetesinde. Bakalım haberlerde neler söylemiş. Sarı lacivertler bu yaz transfer piyasasını sarsacak hamlelerin peşinde. Hem Aziz Yıldırım hem de Hakan Safi dünyaca ünlü yıldızlara çubuklu formayı giydirmek istiyor. Liverpool'dan ayrılan Muhammed Salah Dünya Kupası başlamadan ikna etmek için yoğun bir çaba var. Bir diğer hedef ise geride kalan sezonda Fenerbahçeli taraftarların gönlünde adeta bir yara açan Lukman. Yönetim her konuda anlaşma sağlansa da teminat vermek istemeyince yıldız futbolcu Atletico Madrid'e gitmişti hatırlarsanız. Yıldırım ve Safi rüyayı gerçekleştirmeyi hedefliyorlarmış. 0212 273 10 10 ve 0540 273 10 10'a gelen mesajlara bakalım. İstanbul'dan Tolga Sertkaya, Çağatay Bey iyi yayınlar, iyi bayramlar demiş. Çok teşekkür ediyorum. Ben de hayırlı bayramlar diliyorum tüm Radyo Gol dinleyenlerine. Sørloth soruları vardı. Sørloth Everton yolunda gelen haberlerde Norveçli golcü adı en fazla Fenerbahçe ile anılan isimlerden bir tanesi. Hatırlarsanız ve izleyenler varsa da TRT Spor'da Sayın Aziz Yıldırım'a da bu soru sorulmuştu. Sevgili dostumuz Senat Ok tarafından. Kendisi de Sørloth'la görüşüyoruz demişti Sayın Aziz Yıldırım. İspanyol basında da yer almış bu haberlerde. Everton Alexander Sørloth'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor diyor. Lacivert beyazların Atletico Madrid ile 40 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardığı iddia edilmiş. 30 yaşındaki forvetin önümüzdeki günlerde İngiltere'ye gidip sağlık kontrolünden geçtikten sonra Everton'la 3 senelik sözleşmeye imza atacağı öne sürüldü. Sørloth geride kalan sezonda 54 maçta 20 gol atıp bir de asist yapmış. Bu bilgileri de verelim. Galatasaray'da transferde tüm gözler Leao'ya çevrilmiş. Sarı Kırmızılar Milan'ın süperstarını yıllık 10 milyon euro maaş ve 40 milyon euroluk dev bütçeyle ikna etmeye çalışıyor haberi var. Fanatik'te Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında yoğun tempoda çalışan A milli takımda moralleri yükselten bir gelişme yaşanmış. Teknik heyet bayramın ilk günde futbolculara izin vermiş. Ay yıldızlı oyuncular da aileleriyle hasret gidermiş ve kampta da oluşan bir pozitif hava dikkat çekmiş. Gelen mesajlar, selamlar herkese, çok çok teşekkürler. Trabzonspor'la ilgili evet bir dinleyicimiz, ismini şu an okuyamıyorum ama Ahmetcan'la ilgili bilgi sormuş. Hemen Ahmetcan'la ilgili bilgiyi de sizle paylaşmak istiyorum. Kadrodaki yerli kalitesini mutlaka yükseltmek istiyor Trabzonspor ve bu yaz en az 4-5 tane Türk oyuncunun transfer edilmesi bekleniyor Trabzonspor tarafından. Takviye gereken bölgelerden bir de stoper ve Trabzon'da tanıdık bir isim tekrar gündeme geldi. Dinleyicilerimizin de bana yönelttiği sorularda var bu. Ahmetcan Kaplan sezonu biliyorsunuz kiralık olarak tamamlamıştı. Ajax'la 1 yıl kontratı kaldı ve Hollanda ekibi 5 milyon euro civarı bir rakam karşılığında satışa sıcak bakıyor. Trabzonspor'un altyapısından yetişmişti Ahmetcan. Ahmetcan'ın istediği yıllık ücretin ise 2 milyon euronun üzerinde olduğu öğrenilmiş. Süper Lig'de 2 ekip daha milli stoperle ilgilenirken Bordo Mavililer de sıcak temastaymış. Evet, Nijerya'da gündem Vivo devre arasında 5,5 milyon euro bonservisle geldi. Trabzonspor'da kısa sürede gösterdiği müthiş performansa dikkat çekti ve Nijerya milli takımına da yükselmişti Chibuke Vivo. Ülkesinin Zimbabwe ile oynadığı ve 2-0 kazandığı hazırlık maçında 90 dakika sahada kaldı. Ben de özellikle izledim ve müthiş bir maç çıkardı. Ve ben iddia ediyorum Trabzon'un son yıllarda belki de kadrosunda olan en iyi stoperinin olduğunu düşünüyorum. 22 yaşında stoper çok etkili oynuyor. Maça da damgasını vurdu. Ve ülke basınında da performansı nedeniyle çok büyük övgüler aldı Chibuke Vivo. İngiliz ve Fransız kulüpleri de yakından ilgileniyor. Ona da transfer teklifleri var. Trabzonspor yönetimi ise Olay ve Augusto'yu bu yaz satacağı için Vivo'yu en az bir yıl daha kadroda tutmayı hedefliyor. Bize gelen bilgiler bu yolda ama olası tekliflerde de 30 milyon euro isteneceği söyleniyor Çibuke Vivo için, ama ben Vivo'nun Trabzonspor'dan bu sene ayrılacağını düşünmüyorum. Çünkü defansın bence bel kemiği, hem ileriye çıkışları hem top kesmesi inanılmaz bir isim. Evet, Trabzonspor'la devam edin. Trabzonspor'da Fırtına'nın yeni keşfi Opoku, Batagov, Olay, Pina, Augusto, Vivo dedikten sonra son dönemlerde yaptığı genç transferlerle bu oyunculardan aldığı yüksek verimle de öne çıktı ve Trabzonspor'da 6-7 oyuncuya teklif var. Yapılanma süreci de devam ediyor Fırtına. Net isimlere gidiyor. Potansiyelli futbolcuları da radarında tutuyor. Bordo Mavilerin yeni keşfi de sosyal medyada en çok çıkan isimlerden bir tanesi de Joseph Opoku. Belçika'da forma giyiyor. 2005 doğumlu. Sol kanatta ve yardımcı forvet gibi pozisyonlarda oynuyor. Ganalı oyuncu ile ilgili de Trabzonspor yönetimi temaslara başladı. Şimdi burada tabii en önemli şey artı 4 kontenjanı. Biliyorsunuz 23 yaş altı önümüzdeki sene 4 tane oyuncu oynatmak zorundasınız yabancı kontenjanında. Bu sezon 34 maçta 10 gol 6 asistlik bir performans ortaya koymuş Opoku. Hızı, dribling özelliği de ön plana çıkan oyunculardan bir tanesi. 1.72 boyunda ve teknik direktör Fatih Tekke'nin son raporuna göre de süreci hızlandırabilirlermiş. Opoku 2005 doğumlu olduğu için söylediğim gibi yeni yabancı kuralında artı 4 kontenjanına da uyuyor. Evet, milli takımı da söyledik. Milli takımda morallerin son derece yerinde olduğunu söyledik. Dünya Kupası'ndaki rakibimiz Amerika'nın kadrosu dün açıklandı. Galatasaray taraftarlar tabii en çok Leo hakkında transfer olması için şu an bir sürü mesaj atıyorlar. İtalyan gazetelerine bakayım dedim ve İtalyan basında çıkan haberlerde şöyle haberler vardı. Özellikle La Gazzetta dello Sport'a baktım. Milan'ın Leo'yu satmak istediğini ancak oyuncunun takımda kalacağını yazdı. Corriere dello Sport ise tam tersini savundu ve Leo'nun ayrılma konusunda kesin kararlı olduğunu, Milan'ın ise şimdilik beklemede olduğunu öne sürdü. Beşiktaş Salih Özcan yoklaması yaptı. Siyah beyazlar uzun süredir gündeminde yer alan Salih Özcan için yeniden devreye girdi ve Beşiktaş yönetimi Dortmund'a veda eden milli futbolcu için nabız yoklayacak Kara Kartal yerli rotasyonunu 28 yaşında orta sahayla güçlendirmeyi de çok istiyormuş gelen haberlerde. Tabii Trossard ve Davutaşvili isimleri de çok ön planda ve en çok istenilen isimlerden bir tanesi. Bu arada Başkan Serdal Adal da Amerika'ya uçacaktı. Kendisi de hastaydı. Bugün bayramlaşma da vardı Beşiktaş'ta. Fenerbahçe'de de bayramlaşma vardı. O bilgileri de verelim. Tabii teknik direktörlük anlamında Filipe Luis Monaco ile anlaştı. Bunun için Önder Özen nereye gitmişti? Portekiz'e gitmişti. Yüz yüze görüşmüştü ama Felipe Luis olmadı. 40 yaşındaki çalıştırıcı için maalesef Beşiktaş taraftarı üzüldü ve Monaco'yla akşam saatlerinde bir anlaşma olduğu bilgisi de bizlere iletildi ve bizler de bunu okuduk. Bir diğer bomba ise hocalık kariyerinde Real Madrid'le 3 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan bir Zinedine Zidane var. O da adaylar arasında. Fransız futbol adamına önümüzdeki günlerde sunum yapılacağı bildirilmişti. 53 yaşındaki teknik adam için de kısa sürede resmi adımların atılacağı öğrenilmiş. Bir diğer aday ise Razvan Lucescu ama ben onun da çok olacağını düşünmüyorum. Tabii burada şartlar çok önemli. Mali faal yani mali anlamdaki faydaya da bakmak lazım. Oradaki kulübün çıkarları da çok çok önemli. Bakalım ne olacak? Beşiktaş'ın teknik direktörü kim olacak? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, milli takım dedik. Türkiye'nin en önemli spor yazarlarını yine bayram gününde 92.2 frekansında ağırladık. Bize ayrılan sürenin de sonuna geldik. Benden sonra sevgili Berk var. Lütfen onu da yalnız bırakmayın. Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de bizleri dinleyen herkesin kulaklarına sağlık, gönüllerine sağlık. Pazar günü saat 15 ile 18 arasında Habertürk'te HT Spor'da canlı yayın konuğu olacağım. Pazar 15-18'de de inşallah yine yalnız kalmamak dileğiyle hepinize ben Çağatay Çıtlak mutlu, huzurlu bir bayram diliyorum. Hoşça kalın efendim.

0: Gündem sona erdi.
1: Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gol herkese mutlu bayramlar diler. İyi bayramlar.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: KCP beton pompalarının sunduğu parantez başlıyor.
4: Parantezden mutlu günler. KCP sponsorluğunda sizlerle birlikteyiz. Mutlu bayramlar desek onun da yeridir hatta. Mutlu günler, mutlu bayramlar diye açsak, güzel bir bayram olsun diye devam ettirsek cümlelerimizi tam da gününde böyle bir cümle kuruyor oluruz mesela. Seçim özel yayını yapacağız Erkan Tiryaki ile. Seçim özel yayınında detayları birlikte konuşacağız. Detayları birlikte masaya yatıracağız. Hakan Safi tarafı ve Aziz Yıldırım tarafı, seçim özel dediğimize tabii ki Fenerbahçe'deki seçim bahsediyoruz ve iki aday neler söyledi, şu ana dek durumlar nasıl ilerliyor, durumları ne kadar değerlendirebildiler ki bana kalırsa bazı tarafta hani nasıl ki şampiyonluk yarışında Fenerbahçe'nin fırsat teptiğini ya da ikramı geri çevirdiğini konuştuysak, bence başkanlık seçiminde de böyle iletişim stratejisiyle farklı bir noktada avantaj sağlanabilecek şeyleri çeviren adaylar vardı iki adaydan.

0: detaylarını sizlerle paylaşacağız. Aziz Yıldırım bize karşı hakemler hata yapamaz dedi. Oraya da, onu demeye getirdi. Konuyu oraya getirdi. Sert olacağız dedi. Aykut Kocaman için teknik direktör adaylarımızdan dedi. Diğer tarafta Maldini'nin orada önemli bir noktada olduğunu gördüğümüz Hakan Safi tarafı da var. O da Şanlıurfa'daydı, hatırlatalım. Ki oralara çok, Mardin'e, Şanlıurfa'ya, buralara Aziz Yıldırım'da Hakan Safi de son zamanlarda gider oldu. Dernek dernek gezdikleri için normal tabii. 7 Haziran'a yaklaşırken transfer konularında da netleşeceğiz. Fenerbahçeli'nin hak ettiği kadroyu kurmak için çalışmaya başladık. Kongreye geldiğinizde uzun zamandır ilk defa gönül rahatlığıyla oy verebileceksiniz dedi Hakan Safi. O açıdan iddialı konuşuyor. Aziz Yıldırım da diğer tarafta şampiyonluk açısından iddialı konuşuyor. Hangisi daha ağır basıyor? Bunların hepsini değerlendireceğiz Erkan Tiryaki ile. Değerlendirdiğimiz bir bölüm olacak. Erkan Tiryaki, hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk Berk. İyi bayramlar şimdiden herkese.
0: Mutlu bayramlar dileyelim. Seninle tabii Süper Lig özel de yaptık. O da bayram boyunca özel yayınımızda, bayram özel yayınında dinleyicilerimizin kulağında olacak. Aa, Erkan Tiryaki ile Berk Sayır'ın o yayını da dinlemiştik deyip buraya gelenler de mutlaka olacaktır, her iki yayını da dinleyenler. Tabii bu yayınlar böyle güncellik açısından ve bayram özel tarihlerde hem seçim hem de özel bir konu özelinde sadece o konuya eğildiğimiz, sadece o temayı işte dediğimiz yayınlar olmasıyla öne çıkıyor. Onlardan birindeyiz. Tabii bu açıklamalardan biraz bir kesit verdim. Bazı strateji hataları olduğu noktaları gördüğümü, düşündüğümü söyledim. Sen ne kadar katılıyorsun dediklerime ve dediklerinden neler çekti seni? İlk etapta dikkatini çeken kısmı ne oldu? Sözü sana bırakayım Erkan Tiryaki.
1: Hı hı. Ya tabii şimdi satır araları çok önemli Berk. Hı hı. En son Urfa'daydılar. İşte televizyon kanallarına çıktılar. Urfa'da sevgili Mahmut Kızıldemir, Şanlıurfa, Fenerbahçeliler derneği.
0: Son olarak başlıyor. TRT biliniyor ama Sports Dijital röportajı da yayınlandı bir saat önce. Sayın Aziz Yıldırım.
1: Yavaş yavaş artık işte ajanslara vesaire, hı hı, bütün kanallara, özellikle bayramdan sonra, belki şu bir iki gün birazcık şey olur, bayramdan sonra hız verecektir her iki adayda. Satır aralarını iyi okumak lazım şimdi. Tek tek değerlendirmek lazım. İki aday da vaatlerle geliyor. Yine bugün itibariyle, yani bugün itibariyle bayram haftasında Aziz Yıldırım yine iki adım önde. Bir adım da değil, iki adım önde. Tabii Fenerbahçe'de kongreler diğer kulüplerin, federasyonların, siyasi partilerin, hiç fark etmez, hiçbirinin kongresine benzemez. Çok farklı bir yapısı var Fenerbahçe'nin. Bir kere çok fazla katılımlı. Yani 40 bin, yani herkes katılsa 40-50 bin katılımlı, 60 bin katılımlı bir seçim olur. 30 bin katılımlı seçimleri gördü Fenerbahçe. 40 bin katılımlı seçimleri gördü Fenerbahçe. Bir kere katılım çok fazla. Kongre üyelerine ulaşmak için derneklerin burada önemi çok önemli oluyor. Ondan dolayı diğer kulüplerin Beşiktaş, Galatasaray'da çok fazla dernek ziyareti yaptığını görmezsiniz. Niye Fenerbahçe'de bu fazla diyenler için? Çünkü çok fazla kongresi var. Kongre üyelerine ulaşmak için de derneklere ulaşmak lazım. Dernekler üzerinden bu toplantıları yapıyorlar. İkincisi ise Fenerbahçe'de seçim bir gün olmuyor, iki gün oluyor. İlk gün konuşmalar, özellikle başkan adaylarının konuşmaları ve orada iki kere kürsüye çıkabiliyorlar. Birbirlerine cevap hakları da var. Orası çok önemli. Fenerbahçe'de. Diğer seçimlerden ayıran özellik bu. Ondan dolayı Fenerbahçe'de son hafta kritik yerlere, delege sayısının fazla olduğu yerlere, işte örneğin Ankara gibi yerlere başkan adayları son 2-3 gün kala giderler. Niye? Çünkü akılda kalsın diye. Önemli açıklamalarını orada yaparlar. Ve cumartesi günkü kongrenin ilk gününde, cumartesi pazar yapılır, kongrenin ilk günündeki açıklamalar çok önemlidir. Ondan dolayı son hafta çok önemlidir Fenerbahçe seçimlerinde. Yani ben Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın da işte Mehmet Ali Aydınlar'la çekiştiği, Ali Koç'la çekiştiği seçimleri de takip ettim. Yani 7-8 seçim takip etmişimdir Fenerbahçe'de. Tabii 2018'den sonra acaba ne olacak soruları vardı. Ondan önce bir Mehmet Ali Aydınlar, Aziz Yıldırım, bir de Hulusi Belge Aziz Yıldırım seçimi vardı. Yani çok fazla adayla olmaz, Aziz Yıldırım tek aday olurdu genelde. Orada da rakiplerini zaten fark atarak 2018'e kadar kazanmıştı. Öngörülebilir bir seçim mi? Bugün itibariyle dediğim gibi Aziz Yıldırım önde ama açıklamalar çok kritik. Yani en sondan başlayayım, Sayın Hakan Safi'den bir kere çok iyi bir Fenerbahçeli. Hiç tartışmaya açık değil. Hatta ben seçimi kaybetse bile Sayın Aziz Yıldırım Hakan Safi, işte sen bize şu transferleri vaat ediyordun, şu ekonomik şeyleri vaat ediyordun.

0: engel. Başkan olmana gerek yok, hepimiz Fenerbahçeliyiz dediği anda bile elini taşın altına koyabilecek kadar ya ben seçim kaybettim yokum demez Sayın Hakan Safi. Tabii ki başkan olduğu zaman harcayacağı parayla veya harcayacağı eforla başkan olmadığı zamanki harcaması aynı olmaz tabii ki, ama Fenerbahçe için her zaman elini taşın altına koyar, bir kere bunu söyleyeyim. Ama senin orada belki o cümleyi bir daha okursun, Fenerbahçeliler uzun bir aradan sonra mı ilk defa mı gönül rahatlığıyla bana oy verecek diyor. Tam o cümleyi bir daha
1: ilk bana... defa diyor. O da dikkat çekiyor mesela, bak tekrar
0: ilk defa diyeyim. Şimdi evet. İlk defa demek Sayın Aziz Yıldırım'la Sayın Ali Koç'un seçiminde Sayın Ali Koç'un en önemli yönetici adaylarından birisiydiniz siz. Yani o zaman gönül rahatlığıyla Fenerbahçe kongre üyeleri vermedi mi Sayın Ali Koç'a sizin yönetiminde olduğunuz? Yani satır araları önemlidir. Satır araları başka taraftan kalbini de kırar. Bu eminim ki Sayın Ali Koç'un da aklına gelmiştir yani. Sen bana gönül rahat, sen benim yönetimimdeydin. O zaman gönül rahatlığıyla vermediler mi bana oy? İlk defa. Ya tabii ki her seçimde gönül rahatlığıyla birilerine oy verir kongre üyeleri, ama ilk defa demesi orada birazcık iletişim hatası yapıyorlar. Her iki başkan adayı da yapıyor ama bunlar şey noktalar. Yani bir oy bile ne kadar her şeyi değiştirebileceğini son Sayın Saran, Sayın Koç seçiminde gördük. Örneğin Ali Koç ve ekibini o birazcık üzmüştür yani ilk defa. Yani sen benim sonuçta yönetimimdeydin, hatta orada tanıdı insanlar sizi. Yani tamam çok önemli bir iş adamısınız ama Fenerbahçeliğinizi orada tanıdılar ve Kerem Aktürkoğlu transferiyle birazcık daha bence seçim yaklaştıkça kendi avantajları ne olur satır aralarına dikkat ederlerse. Diğer taraftan tabii Sayın Hakan Safi'nin Maldini çok önemli bir futbol adamı. Maldini. Ama Fenerbahçe'ye çok önemli futbol adamları geldi ya. Zico geldi. Dünya futbolunun Brezilya'nın Pele'den sonraki ilk Pele'si. Beyaz Pele'ydi biliyorsun. Yani Pele'den sonraki ilk Pele'si. Yani Ronaldinho'lar, Rivaldo'lar vesaire daha onlara gelmeden, Kaka'lara gelmeden. Ya Zico geldi Fenerbahçe'ye, futbol aklı oldu, teknik direktör oldu. Jose Mourinho geldi. İşte bir ara Hollandalı teknik adam, unuttum Hiddink geldi, Gusiding geldi evet. Diye hatırlıyorum. Yani çok önemli futbol adamları veya futbolculuk kariyerinde çok önemli işler. Yani Galatasaray'a George Hagi geldi. Yani Paolo Maldini İtalya futbolu için neyse, Türk futbolu için işte Hagi'si, Alex'i veya dünya futbolu için Zico'su da o. İşte Paolo Maldini yani biraz yani bilmiyorum, bir bakmak lazım da yani ne gibi fayda. Tabii ki İtalya'dan futbolcu alırsan, Milan'dan futbolcu alırsan orada bir referans olursan, ama birazcık sanki bana seçim çalışması, PR çalışması yani gibi geldi. Niye? Yani Maldini Milan'a faydalı olursa. Anlatabiliyor muyum? Yani gelip Fenerbahçe'de sportif direktör olacağını pek zannetmiyorum. O birazcık seçim stratejisi, seçimlerde PR çalışmaları, reklam çalışmaları, dediğim gibi bir oy bile çok önemli, çok önemlidir. Bu açıdan da yapılmış doğru bir hamle mi? Evet, bu hamleyi doğru bulan kongre üyeleri için bence doğru hamle olabilir, ama doğru bulmayan kongre üyeleri de veya etkilenmeyen, doğru bulmayan demeyeyim de etkilenmeyen, etkilenenler mutlaka olacaktır ama etkilenmeyenler de olacaktır. Maldini hamlesini öyle yorumlayabilirim. Sonuçta Fenerbahçe sportif direktör olmayacak. Zaten Sayın Hakan Safi de bir sportif direktör olmayacağını söylemişti, ama futbol aklı danışanlarımızdan birisi olacak. Ama İtalya futbolu dışında Avrupa futbolunu da katarsak Türk
1: futbolundan... O da tabii eleştiriliyor. Milan'a faydası olurdu olsaydı kısmında.
0: Ya öyle sana, yani evet. Ülkeye kimler geldi? Frank Rijkaard geldi ya. Geçen Barcelona Arsenal'inden sonra Şampiyonlar Ligi finalini seyrediyorum. Kanat oyuncusu, orta saha oyuncusu çıkartıp sağ bek almıştı. Evet. Sağ bek de kimdi? Belletti'ydi herhalde. Gol atmıştı. Maçı çevirmişti 10 kişi Arsenal karşısında Belletti. Yani Frank Rijkaard'dır o Barcelona'nın tekrar 2000'li yıllarda çıkışını sağlayan. Daha sonra tabii ki işte Luis Enrique'ler, Guardiola'lar geldi ama Rijkaard'ın mirasını devam etti. Frank Rijkaard geldi, futbol aklı oldu bu ülkede ve başarısız oldu. Ya yani kimler gelmedi ki? Hangi teknik direktörler gelmedi ki veya hangi futbol adamları gelmedi ki? Paolo Maldini dünya futbolunun en önemli isimlerinden birisi, ama Fenerbahçe'ye ne kadar faydası olur? Evet, gidip İtalya'dan veya İtalyan bir oyuncu veya Milan'dan bir oyuncu aldığınız zaman referans olabilir size, ama kimse de babasının hayrına olacak hali yok. Tabii ki karşılığında profesyonel olarak alacaktır ücreti. tabii ki danışan ücreti. Önemli bir isim ama Fenerbahçe'nin sorunu dünyaca ünlü bir danışan eski futbolcu değil. Fenerbahçe'nin sorunu dünyaca ünlü bir teknik direktör değil. Dünyanın en iyi santraforu değil Fenerbahçe'nin sorunu. Fenerbahçe'nin sorunu zaten bunlar olsaydı Fenerbahçe son 12 yılda 7 kere şampiyon olurdu. Jose Mourinho ile olurdu. Ederson'u dünyanın en iyi kalecilerinden birisini getirdiğin zaman olurdu. Talişka'yı getirdiğin zaman olurdu. İşte Jorge Jesus'u getirdiğin zaman olurdu. Camianın evladı dedin Emre Belezoğlu, İsmail Kar. Yani her şeyi denedi Fenerbahçe. Dünyanın sayılı zenginlerinden birisi Sayın Ali Koç döneminde şampiyon olurdu. Sadece bu iş zenginlikle, ünle, isimle, selebritiyle olsaydı, ünle olsaydı zaten Fenerbahçe son 12 yılda 0 şampiyonluk, 6-7 şampiyonluğu olurdu. Ben açıkçası kongre üyesi olsam çok etkilenmem ama Maldini önemli bir futbol adamıdır. En azından o kısmı öyle yorumlayayım. Fenerbahçe'ye faydası zararı nasıl olacak? Sayın Hakan Safi seçilirse eğer bunu yaşayarak göreceğiz.
1: Şimdi bunları konuşuyorken Fenerbahçe tarafında Aziz Yıldırım'ın açıklamaları da öne çıkıyor ama hata yaptığı noktalar da var. Ki ben de senin gibi düşünüyorum. Bir değil iki gömlek daha yakın gibi görüyorum. Gömlek demek gerçi orada performans değerlendirmeye girer de. Ben farklı bir nokta adım diyeyim orada. Bir ya da iki. Gerçi Hakan Safi'ye göre zaten Aziz Yıldırım iki gömlek daha üstün bir performans verebilecek bir başkan figürü ya da yönetimiyle böyle bir figür çiziyor. Böyle bir yönetim şeması çiziyor. Orada da yorumumu böyle çevireyim. Hadi düzeltmeyeyim. Çevirmiş olayım farklı bir noktadan. Ki doğru bence. Doğru olan bu. Ama Aziz Yıldırım tarafında bir hata yapıldı bence. O da küçük bir hata görür belki çoğunluk ama bir basın toplantısı bekliyorduk uzun uza diye. Hani hatırlıyor musun? Çırağan Sarayı'nda işte onun öncesinde Ali Koç döneminde yaptığı o basın toplantılarına benzer bir basın toplantısı. Yani kürsüde değil. Öyle geldim 5 dakika konuşup gideceğim. Çok da zamanınızı almayacağım. Havası veren bir kürsüde sizden önce iletişimcinizin çıkıp orada iyi bir sunumda hazırlanmış. Güzel. Eyvallah ama işte böyle bir havanın oluşturulduğu bir basın toplantısı beklenmiyordu. Tanıtım, lansman beklenmiyordu. Yönetim kurulu arkada, hani en azından belki onlar da konuşur diye bekliyordu bazı katılımcılar. Başkan az konuştu, onlar konuşacak herhalde diyordu. Yok, beklenmiyordu. Ajansları takip ettim abi, sen de çok net. Anadolu Ajansı Ankara Spor Müdürü Erkan Tiryaki ile birlikteyiz. Sen de çok net yakından bilecek ve takip etmişsindir ki, bileceksindir ki. Ajanslar dahi şöyle bir şaşırdı, acaba devam edecek mi, başkan bir mi gelecek, bitti mi? Çünkü 17 dakika, 16 dakika belki sürdü, belki sürmedi. 6 dakikasında Aziz Başkan konuştu. Burada bir hata yapıldı. Hatta basın mensupları Sayın Aziz Başkan'a geçmiş dönem başkanlarından Aziz Yıldırım'a, aday Aziz Yıldırım'a şunu söyledi. Basın toplantısı sorulu bir toplantıda olacak mı? Soruların sorulduğu bir basın toplantısı da olacak mı başkanım dedi. O da kafa salladı. Olacak şeklinde kafa salladı. Hani bu siyasette de vardır ya, meclis çıkışında, mecliste parti grup toplantısında salıdan çarşambadan çarşambaya, salıdan salıya olan toplantılarda işte genel başkanlara sorulur genellikle, oralardaki konuşan işte siyasilere sorulur genellikle, oralarda böyle kısa bir yerde yakalayıp soru sorma şansı oldu, tıpkı siyasette olduğu gibi basın mensuplarının da sorduğu soruda zaten basın toplantısı olacak mı şeklinde bir soru, çünkü buraya onun için geldik dedi. Böyle özetleyeyim orayı. Bunu Hakan Safi tarafı iyi değerlendirebilirdi. Hemen ertesi gün bir basın toplantısı açıklanarak gitme Mardin'e, iki gün sonra git Mardin'e ya da neredeysen o gün hiç fark etmez. Ya da iki gün sonraya bir basın toplantısı açıklanarak iyi değerlendirip oradaki havayı alabilirdi. Ama bence Hakan Safi tarafında da açıklamalardan anlıyorum ki Aziz Yıldırım tarafının eksi tarafı buydu. Hakan Safi tarafı bunu olumluya, iletişim stratejisiyle benim düşüncemce olumluya çeviremedi. Ama şuraya da bakalım. Hakan Safi tarafında da bir basın toplantısında tüm sorulara cevap verebilecek kadar bir altyapı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Düşüncem bu. Bu bana bunu gösterdi ya da bunu öğretti ya da bunu düşündürdü. Bu durum. Totali geldiğimde, işin sonunda, günün sonuna gelip yorumladığımda, zira açıklamalardan da anlayabiliyoruz. Aziz Yıldırım tarafında zaman zaman isim verilirken, işte Aykut Kocaman neden olmasın, Aykut Kocaman düşmanlığını anlayamıyorum, İşte Salah gerekiyorsa alırız, Charlotte'la evet görüştük gibi şeyler varken, Hakan Safi'de sen kaç isim duydun Maldini haricinde?
0: Harry Kane'i yakında duyarız.
1: Duyar
0: ama
1: mıyız?
0: Gerçekçi değil. Peki. Yani evet, Harry Kane'i istiyor, almak istiyor.
1: Bence çok yaşında. Dolu değil orası şu an. Şu an için.
0: Şekilde söyleyeyim, yakında duyarız ama gerçekçi değil. Bana göre gerçekçi değil. Yani evet, Hakan Safi bir anda gözü karartıp ben 200 milyon euro da veririm der. Yani Harry Kane'in gelmesi için evet geçecek. Bak bunu çok net bir şekilde söylüyorum bu. Harry Kane'in zaten yavaş yavaş dolaşmaya başladı isme. Harry Kane'i getirebilmeniz için 100 milyon euro, yani az daha ağzına vermez şey bayan, 100 milyon euro bir kere sizin bonservis bedeli vermeniz lazım. O da yaşı 32-33 olacağı için mi? Bir yıllık sözleşmesi kaldığı için. Yani, 100 milyon euroyu vereceksiniz. Bir kere Bayern Münih'i ikna edeceksiniz. Bayern
1: bu da ne kadar çok rahat konuşulur oldu. Farkında mısın Osimhen'den sonra?
0: Tek hedefleri şampiyon. Şimdi ben diyorum ki parayı da hallettiniz hadi. 100 evet. milyon euroyu vereceksiniz. Bir kere Bayern Münih'i ikna etmeniz lazım. Yerine Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu hedefleyen birisinin yani yerini alabileceği ya gidecek işte Osimhen'i alacak Galatasaray'dan ya Haaland'ı alacak ya başka da kalmadı zaten. Ya da Mbappe'yi alacak. Yani yerine birisini alması lazım. 100 milyon euroyu o da minimumdan başlıyorum. Verdiniz. Harry Kane 3 ya da 4 yıllık sözleşme isteyecek ve yıllık 25-30 milyon eurodan isteyecek. Bir 150 milyon euro da oraya bağladınız. 250 milyon euro. Zaten takımın bütçesi 250 milyon euro. 300 milyon euro. Yani çok gerçekçi olmayacaktır. Beni ama Sayın Hakan Saf 3 çünkü biliyorum Osimhen'i gözü kararttıydı. Kendisi şey yapacaktır yani Osimhen'i ben alayım dedi. 100 milyonsa 100 milyon hepsine ben veriyorum dedim. O ilk yılının sonrasında. Hatta devre arası yoklamalar falan oldu. Devre arası başka bir kulübe gitmesi serbest kalma maddesi ödense bile Türkiye'de başka kulübe gidemediği için devre arası devreye giremediler. Tam devre arası Osimhen'in geldiği zaman da devreye girilecekti. Yani Osimhen'e 100 milyon ama zaten Galatasaray da oynamak istediği için zaten yine zor olurdu da başka bir konu bu. Bütün şartları zorlayacaktı yani yıllık Galatasaray 20 veriyorsa ben 30 veriyorum diyecekti. Ama o dönem yönetim kurulundan çıkmayan bir karardı. Çıksa da ben zaten Galatasaray'ın Osimhen'in ilk yıldan sonra Fenerbahçe'ye geleceğini çok fazla düşünmüyordum. Olmazdı da zaten. Çünkü o Galatasaray'a büyük bir aidiyeti var. Yani ne demek istiyorum? Yani parayı çok çabuk gözden çıkartabilecek birisi ama bu öyle şey yapmıyor. Finansal fair play denilen bir şey var. Yani bugün bunun sıkıntısını Manchester City'de çekiyor, Real Madrid'de çekiyor, Bayern Münih'de çeker böyle harcamalar yaparsa bir yere kadar. Yani şeyi açıklamaları birazcık satır aralarında tehlikeli işte. Kerem'de bak nasıl yaptık orada da yaparız. Yani bunlar sanmıyor musunuz ki UEFA'ya iletilmiyor, UEFA'ya gitmiyor. Yani o yüzden birazcık bu açıklamalara dikkat etmek lazım. Ben Fenerbahçe'ne iddia ediyorum. Ama direkt ilk 11 oynayacak. Yani iki kanat banko, bir stoper, bir sol bek. İşte kaleci tutar mısınız tutamaz mısınız ben tutulması taraftarıyım ben şimdi linç yiyeceğim belki ama çünkü 15 milyon euro verip çöpe atacağınıza en azından ben ikna edebilirsiniz ya da o barışı taraftarla sağlayabilirsiniz taraftarı ikna edebilirsiniz bu arada ikna edebilirsiniz eder sonra değil yanlış anlaşılmasın taraftarın affetmesi için ikna politikası yürütmeniz lazım yoksa Ederson Fenerbahçe'den büyük değil Fenerbahçe taraftarının gönlünü alması lazım bir iki de santrafor alacak yani 5-6 böyle 5 tane direkt ilk 11'de oynayacak oyuncuya ihtiyacım var 1-2 yani çok öyle 20 tane transfere ihtiyacım yok Fenerbahçe mevcut kadrosunu da korumalı zaten ki Aziz Yıldırım gelirse böyle olacaktır şimdi Muhammed Salah aman aman yani tamam ismi neler geldi Fenerbahçe'ye? Robin Van Persie geldi. Messi ve Ronaldo'dan sonraki o dönemin bir yıl öncesine gidiyorum. Yani 2015'te geldi. 2013'e gidiyorum. En iyisiydi. Mesut Özil geldi ya. Rüyada görülmezdi yani. Neler geldi ama yani, ikinci bir Van Persie, ikinci bir Mesut Özil olur. Aman Muhammed Salah. Bir daha 50-60 milyon euro. Az Yıldırım gerçekçi. Ve Fenerbahçe kongre üyeleri bu gerçekçiliğe oy verecektir. Bence. Bir çoğunluğu. Evet önemli transferler yapacak Fenerbahçe. Belki 4 direkt yıldız oyuncu yani Osimhen kalitesinde. Osimhen o kadar çıtayı yükseltti ki Leroy Sané ve Osimhen kalitesinde veya N'Golo Kante kalitesinde yani dünya çapında. 4 isim almayacak da 2 isim alacak. Onun yanına da işte Guendouzi gibi. Evet bir dünya yıldızı mı? Vazgeçilmez bir altın mı? Hayır değil ama her takımın isteyebileceği oyuncular. Anlatabiliyor muyum? İşte Musaba Nene gibi değil de daha fazla artık tecrübeli ismi. Ceko gibi, Tadic gibi. O tarz isimler alacak Fenerbahçe. Bir de işte araya Leroy Sané Osimhen sıkıştırması lazım. Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman ikilisi olursa bence. Ya ben çok tartışmaya da açık olduğunu düşünmüyorum. Aykut Kocaman gelecektir Aziz Yıldırım seçilirse Fenerbahçe. Çok macera arayacağını düşünmüyorum. Tabii seçimin son günleri ne olur ne biter bilmiyoruz ama yani günün sonunda dediğim gibi Fenerbahçe yani en iyi yabancı, Real Madrid'e gidiyor Jose Mourinho, en iyi yabancı teknik direktörü de getirdi, olmadı. Tabii Jorge Jesus'la iki tarafta görüşmediğini söylüyor, bence yanlış olurdu gelmesi. Sonuçta ne olursa olsun Fenerbahçe'ye şampiyonluk kazandıramadı Jorge Jesus, Türkiye Kupası kazandırdı, başka bir konu ama derbilerdeki performans hala dün gibi akıllarda. Yani 5 derbi oynamış, galibiyet yok. Galibiyet yok derbilerde ve Galatasaray'ı içeride dışarıda hiç varlık gösteremeden 3 yemiş. İçeride Beşiktaş'a yenilmiş, 10 kişi Beşiktaş'tan 4 gol yemiş. Yani derbi performansı da ortada. Yani şimdi şey yapmayalım Jorge Jesus'un. Dediğim gibi hangi başkan seçilecek Fenerbahçe'nin, en azından seçime çok az kaldı. Ondan sonra yol haritası belli olacaktır. Bence Aziz Yıldırım'ın yol haritası net. Ama Hakan Safi'nin yol haritası, kafasındaki yol haritasını gerçekleştirebilirse daha sansasyonel. Ama sanki Aziz Yıldırım'ın daha gerçekçi ama daha mütevazi. Ama Hakan Safi'nin daha sansasyonel. Ama o sansasyoneli de işte söylemle olmuyor. Gerçekleştiremiyorsunuz. Evet, 1 milyar euro bile cebinden çıkacağını bilse Harry Kane'i Muhammed Salah'a getirebilir. Ama getirebilecek misiniz? Yani sen Bayern Münih'e teknik direktörü olsan, başkanı olsan, santrafor kıtlığının yaşandığı dünya piyasasında 32 yaşındaki Harry Kane'i, geçen yıl 70 gol atmış Harry Kane'i bırakır mısın 100 milyon euroya? Misal veriyorum. Yani getirebileceğin oyuncu şu anda Lewandowski gibi gözüküyor, boşa çıktığı için. Bence cuk diye de oturur, isterse 45 yaşında olsun. Lewandowski'dir. Yani Van Persie performansı olmaz onda. Az önce dedim ya, Salah ikinci, Van Persie ikinci, Mesut Özil olur ama Lewandowski olmaz bence. Yani iki tarafında bence yol haritası belli. Artık yavaş yavaş, dedim ki son hafta kongre üyelerine neler söyleyeceklerini birazcık yavaş yavaş.
1: Ali Koç sessizliğini bozacak mı peki?
0: Efendim?
1: Ali Koç sessizliğini bozacak mı?
0: Ben bozacağını zannetmiyorum Sayın Ali Koç'un. Her iki tarafı da desteklemeyecek Ali Koç. Yani Sayın Hakan Safi ile bir yol arkadaşlığı yaptı. Aziz Yıldırım'la daha fazla yaptı. Aralarına kadar açılsa da. Aralarının son seçimlerde rakip olmasından dolayı Aziz Yıldırım'a destek vereceğini düşünmüyorum. Bazı ekip arkadaşları Hakan Safi'nin yönetiminde. Hakan Safi eski şey arkadaşı ama şunu net biliyorum, eskisi kadar sık görüşmediklerini duydum. Yani çok tabii yönetimde olduğu kadar eskisi kadar sık görüşmediklerini duydum. Bu %100 gerçekçi bir bilgi değil.
1: Konuşmuyorlar diyemiyorsun da sık görüşmüyorlar diyorsun mesela.
0: Yani sık görüşmüyorlar.
1: Ben de senin cümleni çevireyim.
0: Biliyorum ama belki de dün birlikte kahve içtiler. Bilmiyorum yani, 6 aydır içmiyorlardır. Dün birlikte kahve içmişlerdir. Orasını bilemeyiz yani, sonuçta her görüşmeden haberimiz olacak.
1: Onun da altında bir şey arayalım mı, kahve içtiler kısmının?
0: Hayır canım.
1: İhtimal veriyor. Ha, peki. Biz örnek bunu dedik ama,
0: belki biz bunu dedik ama 5 dakika sonra buluşacaklar, bilemiyorsunuz. Belki de hiç seçime kadar görüşmeyecekler, bilemiyoruz. Ama Sayın Ali Koç'un ben sessizliğine bulacağını düşünmüyorum ama 2027'nin özellikle Fenerbahçe bir yıl daha şampiyon olamazsa Sayın Aziz Yıldırım ya da Sayın Hakan Safi ile 2027'nin bugünkü konjektürde, bugünkü şartlarda, tabii ki o zamanın sağlık durumu ne olur, İster mi istemez mi, birçok değişken olur bu işin içinde. Hayat biz çok sürprizle dolu. Doğal başkan adayı ve bugünkü konjektürde Ali Koç olur 2027'de. Kendini yıpratacak bir şeye de girmez. Yani Ali Koç bir taraf seçeceğini düşünmemekle birlikte, son hafta kesinlikle duyunmaya bilgi değil. Kesinlikle duyunmaya bilgi değil. Çünkü sen üzerine basa basa soracaksın. Kesin sen bir şey dediysen bir şey vardı diyeceksin. Kesinlikle değil.
1: Az önce yaptığım gibi.
0: Her şey olabilir. Belki tek liste girerler. Belli mi olur? Son hafta birleşme olur belki. Çünkü Fenerbahçe'de
1: sanmıyorum. Hakan Safi tarafı veriyor. Hakan Safi tarafı çok ama çok net gibi geliyor. Yani L1-3'teki
0: yani
1: sen bunu dedin, aklıma ne geldi?
0: Baktı. Yani dediğim gibi, bu arada senin az önce bak, konuşmandan mesela, şunu da ben ekleyeyim. Her iki tarafında ben geliyor mu sesin?
1: Geliyor, evet. Ben bir öksürdüm, özür
0: dilerim. Rehavet içinde olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'ye hizmet için değil, sakın yanlış anlaşılmasın. Fenerbahçe'ye canı gönülden hizmet edeceklerine adım gibi eminim. Kim seçilirse seçilsin. Birbirlerine karşı ya ben kazanırım rahatlığı her iki tarafta da görüyorum. İki tarafta da bir rehavet var ama o son hafta değişir.
1: Peki. Bu arada yani sayın eski Ali Koç yönetiminde de olan yöneticilerden biri, şimdi adı aklıma gelmiyor. Hakan Bey. Her ikisi araçtalar, transfer aracındalar ve işte bir yerden bir yere gidiyorlar. Libre Üçgen'deki bir görüntü de bu. Libre Üçgen YouTube kanalından daha fazlasına erişebilirsiniz diyeyim. Zaman zaman içeriklerini de yayınladığımız işbirliğiyle. Libre Üçgen'de Ufuk Kankaracan'ın sorularını yanıtladığı Ufuk Kankaracan'ın Hakan Safi'nin 19 Mayıs günü bir gününe tanıklık ederek onu izleyicileriyle, takipçileriyle buluşturduğu bir içerikte. Sayın Hakan Safi.
0: Herhalde basın danışmanlığını yapıyor değil mi?
1: Yok hayır, o Yusuf Kenan Çalık o.
0: Ha, Ufuk Kankaracan değil. Pardon, özür dilerim, özür
1: karıştırmayalım. Ufuk Kankaracan onun bir gününe tanıklık etti. Hakan Safi orada, sen şimdi bana dedin ya birleşebilirler diye. Orada bir cümle kurdu ki ben direkt aklıma o geldi sen birleşebilirler dediğinde. Şöyle diyor.
2: Ya bu iş yola çıktıysan sonuna kadar gideceksin.
3: Ya vura vura alacağız ya. Bırakmayacağını istedim. Sandık varsa sandığı patlatacaksın. Baba alacaksın sandığı yani.
1: Böyle dedi. Çok net konuştu mesela orada da. Yani bu görüntü, hatta ben orada onu izlerken aldığında ya da almadığında seçimi, bu görüntünün sosyal medyada editlenerek çok dolaşacağını düşündüm. Bu kısa bölümün 10 saniyelik bir bölüm yani orada. Böyle görüntüler çok öne çıkar ama çok iddialıydı. Yani birleşmeme anlamında da buradan iddialı olduğunu anlıyoruz. Sen onu az önce söylediğinde aklıma gelen görüntü buydu. Onu dinleyicilerimize ve seninle paylaşayım istedim.
0: Her seçim kendi içinde bir politika barındırır. Bir siyasettir, bir politikadır. Siyasi düşünce değildir, sakın yanlış anlaşılmasın. Bir politika barındırır her seçim. Dernek seçimi de olsa, muhtarlık seçimi de olsa, apartman seçimi de olsa, sınıftaki işte ilkokuldaki sınıftaki başkanlık seçimi de olsa mutlaka bir politika barındırır. Ve Türkiye'de de biliyorsun her şey çok çabuk değişebilir. Rahmetli Cumhurbaşkanı Başbakan Süleyman Demirel'in sözünü hatırlatmaya gerek var mı bilmiyorum ama dündür, bugün bugündür, her zaman karşımıza çıkabilir. Futbolda çok daha sık çıkıyor karşımıza. Tıpkı siyasette olduğu gibi. O yüzden bugünden yarına çok şey değişebilir. Söylenen her şey unutulabilir veya Fenerbahçe için birlik olma zamanı dendikten sonra ya sen bunu söylemiştin diye kimsenin zaten diyeceğini zannetmiyorum. Evet, bugün itibariyle %99,99 öyle bir şey olmaz ama seçimlerde her şey olabilir. Son gün, belki 2 gün önce, 3 gün önce hadi gel birlikte yol yürüyelim. Sayın Başkan Aziz Yıldırım 2018 seçiminde cumartesi günkü konuşmada hadi futbolu sen yönet, amatörleri ben yöneteyim teklifi yapmadı mı Sayın Ali Koç'a? Sayın Ali Koç kabul etseydi birleşmeyecekler miydi? Yani gerçekçi bir teklif değildi ama diyelim ki Sayın Ali Koç o gün kabul etmişti.
1: Daha garantiyi tamam. Konuşmak ve görmek isteyen bir Aziz Yıldırım bugün de bu teklifi yapar diyorsun sen.
0: Yani yapabilirse bence son günlere doğru yapacak da. Ama yani şu yaptı anki da sanki daha yani köprünün altından son hafta bayramdan sonra çok sular akacaktır. Özellikle Ankara Derneği, Ankara'daki dernekler ziyaretleri, İstanbul'daki diğer derneklerin ziyaretleri. Çünkü oy potansiyeli İstanbul ve Ankara'da çok fazla. Ve tabii ki teknik direktör açıklayacaklardır. Yani Hakan Safi, yani eğer Hakan Safi hiçbir şey açıklamazsa teknik direktör, futbolcu vesaire, Sayın Aziz Yıldırım o topa girmeyecektir. Teknik direktörü hiç girmeyecektir. Aykut Kocaman zaten bizim adaylarımızdan birisiydi. Bence Aykut Hoca çalışmalarına başlamıştır. Tabii bizim 7 Haziran'dan sonra Sayın Aziz Yıldırım seçilirse Aykut Kocaman'a uygun bir kadro yapısı var mı Fenerbahçe'nin? İşte onları tartışmaya başlayacağız. Veya Sayın Hakan Safi seçilirse belirleyeceği teknik direktör. Bence şu anda Sayın Hakan Safi için en önemli şey teknik direktör gibi gözüküyor bence. Yani çünkü Aykut Hoca'nın Fenerbahçe tarihinin Lefter Küçükhan'dan yöneticisi kimse, Can Bartu kimse, Aykut Kocaman da olur. Aziz Yıldırım kimse, Aykut Kocaman da olur. Ya bunu ben tartışmam bile. Hem futbolculuk dönemi, hem teknik adam dönemi, hem 2011 süreci, yani tartışmaya kapalı bir konudur. Aykut Kocaman vasat futbol oynatıyor, Aykut Kocaman kötü futbol oynatıyor, Aykut Kocaman mükemmel futbol oynatıyor, Aykut Kocaman Fenerbahçe'yi şampiyon yaptı. Yani her iki tarafında görüşlerini söylüyorum. Kim ne derse desin, kim ne derse desin, Aykut Kocaman bir Fenerbahçe efsanesidir. Ama teknik direktör olarak Aykut Kocaman'ı görmek isteyen kadar görmek istemeyen de var. Bunu koz olarak Sayın Hakan Safi kullanabilir. Stratejisi bu yönde olabilir. Bu açıdan da açıklayacağı teknik direktör kendisine yönelik oyların gelmesi açısından da önemli olacaktır. Yani çok ünlü bir teknik direktör veya Fenerbahçelilerin cuk oturacağı işte Bielsa tarzı vardı ya, o meşhur söz. Hı hı. Bir teknik direktör açıklar, kimsenin şey yapmayacağı, o zaman oylar gelebilir ama Aykut Kocaman'dan daha iyi bir teknik direktör açıklayamaz, açıklamaz ya da o zaman o kararsızlar da bu tarafa verebilir. Şu an için ben %60-40 diyorum, yine vurguluyorum.
1: Peki,
0: sanki
1: sence, peki sence işin şu kısmını soracağım ve sencesine geleceğim, orayı sorgulayacağım. Hakan Safi tarafı, İsmail Kartal da çok anıldı ama İsmail Kartal Sportcast'te Volkan Demir'e yaptığı açık açıklamada, verdiği röportajda YouTube kanalında bunu görüşmedim şeklinde yalanladı. Tabii o röportajı da hafta boyunca Radyo Gol'de dinlediğiniz gibi yine dinleyebileceksiniz ilerleyen saatlerimizde de. Şimdi şunu hatırlatacağım. Orada Hakan Safi'nin İsmail Kartal'la anıldığı kadar Aykut Kocaman'la anılma ihtimali neden olmasın kısmına geleceğim. Soracağım sencesini.
0: İsmail Kartal yine Fenerbahçe'deki futbolculuğu, Fenerbahçe'deki yardımcı antrenörlüğü, Löw'den başlayıp daha sonra Aykut Kocaman'ın, Ersun Yanal'ın da yardımcılıklarını yaptı. Her Fenerbahçe zora düştüğü zaman, evet, her zaman elini taşın altına bırakıp vücudunu koydu. Çok önemli bir isim Fenerbahçe için, çok önemli bir isim ama efsane olarak yani Aykut Kocaman isminin bir tık arkasında kalıyor. Yani İsmail Hoca'ya da haksızlık yapmayayım ama arkasında kalıyor. Az önce dedim ya, kararsızlar ya, Aykut Hoca gelmesin diyenler de İsmail Hoca açıklarsa bence Sayın Hakan Safi öbür tarafa kayar gibime geliyor. Tabi bu benim tahminim. Bu kişiden kişiye göre değişebilir ama İsmail Kartal da, Aykut Kocaman da Fenerbahçe için az önce saydığım isimler gibi çok değerli isimler. Ki hangisi gelirse gelsin. Ben Sayın Hakan Safi'nin İsmail Kartal olacağını düşünmüyorum ama şeyi. Şimdi öbür taraftan Aziz Yıldırım tabii ki Volkan Demirel'i de açıklayacaktır. Eğer Aykut Hoca'yı açıklar. Çünkü Volkan Hoca teknik direktörlük yapıyor ama eski açıklamalarından Aykut Hoca'nın yardımcısı olurum demişti. Öyle bir ikili açıklayabilir. Güçlü, camiayı bilen, mücadele edebilen, dinamikleri çok iyi bilen, futbolcularla arası iyi olan bir Volkan Demirel'in kulübede olması Aykut Hoca ile birlikte bu da etki yaratabilir. Benim daha en çok merak ettiğim, yani Aziz Yıldırım tarafı net. Yani açıklamamasına rağmen net bir şekilde görebiliyoruz. Yani Aykut Kocaman'la devam edecek gibi. Sonuçta %100 açıklamada adaylarımdan birisi dedi ama tahminimiz o yönde. Aksi bir tez güçlenmeyene kadar şu anki en kuvvetli tez bu. Diğer taraftan da Sayın Hakan Safi'nin de bir adayını görmek lazım. Ön plana çıkan adayını görmek lazım. O zaman daha net şey yaparız. Tabii ben burada kendi fikrimi de söyleyeyim. Sayın Aziz Yıldırım da gelse, Sayın Hakan Safi de gelse, ben Aykut Kocaman'ın tekrar Fenerbahçe'de görev almasını düşünenlerdenim. Keşke iki başkan bildirse, ya bizim hocamız Aykut Kocaman, hoca şeyimiz yok deyip çıkartsa aradan.
1: Göreceğiz, değerlendireceğiz. Bu arada araya gideceğim. Aranın ardından son bölümde devam edeceğiz. Gelen mesajları okuyarak gideyim araya. Berkçim hoş geldin. Gönlü yüreği güzel adam. İyi yayınlar dilerim. Erkan Tiryaki'ye selamlar, sevgiler demiş Sedat Bey. Sedat Bey'e teşekkür edelim. Daimi dinleyenlerimizden. Ona da kolaylıklar dileyelim. Erkan Bey'e sevgiler dedikten sonra şunu demiş. Aziz Yıldırım'ın seçilmesi daha olağan olur. Hakan Safi Bey açıklamaları tatmin edici değil gibi demiş. Erkan Bey ne düşünür acaba demiş. Düşündüğü birçok şeyi söyledi ama bunu da değerlendireceğiz. Hatta bunu değerlendirerek gireriz. Erçin Bey de der ki Erkan Tiryaki Aykut Kocaman'ı sahada izledi mi hiç demiş, sormuş ve peki Fenerbahçe'ye
0: Rıdvan Aykut Oğuz izledim hepsini.
1: Peki Fenerbahçe'ye Alman hoca giriyor. Jürgen hoca getirebilir mi diye kafama takıldı demiş.
0: Tabii Klopp açıkladığı anda hangisi açıklarsa açıklasın. Peki. Tamamdır, o iş bitmiştir.
1: Değerlendireceğiz. Başkan. Yorumları değerlendirerek hatta başlayacağız, akılda kalan yorumları. Araya gidiyorum, aranın
0: hepsi
1: ardından
0: çok güzel olacağız. Sorular.
1: Evet.
0: Teşekkür ederiz.
4: KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam edecek. Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gol herkese mutlu bayramlar diler. İyi bayramlar. KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam ediyor.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Anadolu Ajansı Ankara Spor Müdürü Erkan Tiryaki ile birlikteyiz ve onunla birlikte seçim özel konuştuk. Aziz Yıldırım, Hakan Safi'yi, detayları, ihtimalleri değerlendirerek konuştuk. Sizlerden gelen mesajlar, sorular da vardı. Fenerbahçe'yi Alman Hoca yarıyor. Jürgen Hoca getirilebilir mi diye kafama takıldı diyen bir Aykut Bey vardı. Onun yanında Erkan Tiryaki, Aykut Kocaman'ı sahada izledi mi hiç diyen bir Erçin Bey vardı. Onun da yanında Hakan Safi'nin açıklamalarını tatmin edici bulmadığını söyleyip Aziz Yıldırım'ın seçilmesi daha olağan olur diyen Sedat Bey vardı. Selamlarımızı iletelim Sedat Bey'e de, tüm dinleyicilerimize de. Aynı zamanda bir dinleyicimize sizi nereden takip edebiliriz demiş. Radyo Gol'den takip edersiniz ama sosyal medyayı soruyorsanız sosyal medyada da Sayerberk Instagram'dan takipleşelim derim sizlere. Sayerberk Instagram'dan takipleşelim. Erkan Tiryaki'yi de Erkan Tiryaki'nin Instagram hesabından takip edebileceğinizi söyleyeyim. Söz sende Erkan Tiryaki, yeniden hoş geldin.
1: Yani çok güzel 3 soru gelmiş, onunla başlayayım. Şimdi Klopp reklama gitmeden önce de söyledim. Evet. Yani Klopp'u açıklayan zaten 10 adım öne geçer. Çok net söyleyeyim yani, evet, Mourinho inanılmaz bir seçim kampanyasıydı. Kazandırdı Sayın Ali Koç'a. Klopp da olursa Klopp derse, Klopp'u ikna ederse, çünkü Klopp birazcık daha artık o Reebi'nin diyeyim, o içecek markasının, onun şeyi, takımlarının, işte Salzburg var, Leipzig var. Onun takımlarının koordine şekliyle ilgileniyor. Çok fazla futbola dönecek diye şey yok. Pep Guardiola'ya gidip biriniz açıklayabilirse. Evet. Pep Guardiola bu arada gerçekten, dinleyicilerimize de ben sorayım, nereye gidecek ya? Şimdi İspanya'ya dönemez, Barcelona'ya gidiyor şey. İngiltere'de başka takım çalıştırmaz.
0: Abi onu ben de sordum.
1: Bayern Münih'e dönmez tekrar. Bayern Münih de iyi gidiyor kompani. Fransa'da Paris Saint-Germain'de Luis Enrique'ye iyi gidiyor. Bir İtalya kalıyor. İtalya'da artık Juventus, Milan, Inter. Onlardan birine mi gider acaba?
0: Abi Pep işte Guardiola. Onu ben de sorguladım.
1: Yani bu yıl çalıştırmaz.
0: 2007'den bu yana izlediğimiz bir Pep Guardiola var benim hatırladığım. 2026'dayız. 19 yıl boyunca abi 3 takım sayıyorsun ya. Barcelona, Bayern, Manchester City.
1: Evet evet. Yani
0: var mı kaçırdığım hani bir takım?
1: Yok, İtalya olur büyük ihtimalle bir sonraki aşaması diye düşünüyorum. Ya da çok başarısız olursa İspanya milli takımı, ama milli takımı çalıştırır mı? Nereden geldik? İşte Guardiola'yı getiren, Klopp'u getiren tabii ki avantajlı olur. Diğer taraftan Aykut Kocaman tabii ki.
0: Abi futbolculuğuna dönsün senin dediğin gibi. Benim hatırladığım bir Roma vardı. Vardır mutlaka senin İtalya dediğine göre, Roma haricinde birkaç takımda.
1: Yani Roma'ya falan değil de yani Guardiola'yı almak için dünyanın en pahalı teknik direktörü. Yani işte Milan'ın gücü yeter. Inter'in, Juventus'un, belki Juventus olur. Juventus'un da mı işte o anormal bir kadro kurması lazım. Evet. Pep'le İtalya futbolu hareketlenebilir onunla beraber, olur mu? Çünkü çok geride kaldı. 5 büyük ligin 4.sü yani. Fransa her zaman 5 oluyor da. Belki bir yılda dinlenecek. Fenerbahçe'ye veya sorulara gelecek olursak tabii ki Aykut Hoca'yla büyüdük yani. Özellikle 96 Trabzon maçı hiç unutmam. Oğuz Aykut golü soldan. İlker ortalamıştı değil mi? İlker Yağcıoğlu ortalamıştı.
0: Hatırlamıyorum abi ben. Senin İlker, kadar.
1: Sen doğmamıştın herhalde.
0: İlker ortalamıştı dediğinde İlker Yağcıoğlu'nun TRT Spor'daki hangi yorumundan bahsediyor acaba diye düşünüyorum. Aykut Kocaman dediğinde Aykut Kocaman'ın hangi oyuncuyu oyundan alıp diğerine oyuna soktuğu maçta acaba diye düşünüyorum mesela. Öyle söyleyeyim.
1: Ya, o, evet, Aykut Hoca'yı tabii ki izledik. Rıdvan Dilmen'i çok az izleyebilir. Çok sakatlanıyordu. Sakatlandığı zaman ben de ayağımı vurmuşum duvarlara. Rıdvan Hoca sakatlanınca ben de sakatlanacağım. Rıdvan Dilmen sakatlandı deyip çok sık sakatlandığı için. diğer soru Alman ekolü Klopp'u cevapladı. Diğer hangisiydi? Bir tane daha çok güzel bir soru vardı. Üçüncü soru.
0: İzledim. O seçimle ilgiliydi o. Buralardan farklı. Hakan Safi ve Aziz Yıldırım sorusuydu. Hakan Safi'yi biraz daha geride gördüğünü söylemişti Sedat Bey.
1: Yani ben de öyle görüyorum ama tabii seçimin yine aynı tekrara düşüyoruz ama son haftasında ne olur? O çok kritik yani, gerçekten net bir şekilde Fenerbahçe'de Sayın Ali Koç geçen yılki seçimi son haftadaki Ankara'daki kongre üyeleriyle bir araya gelmediği organizasyonda kaybetti. Çünkü çok düşük bir farkıyla kaybetmişti. O yüzden son haftayı bir bekleyelim ama şu an Aziz Yıldırım önde gibi.
0: Sevgili Erkan Tiryaki demiş, Mehmet Bey de bir mesaj atmış. Karın doyurmuyor efsane demek demiş. Fenerbahçe'ye başarı lazım. Aykut Hoca ile başarı gelir mi? Ona bakmak lazım değil mi? Aziz Yıldırım da efsane deniyor. Fenerbahçe camiası iki seçim kaybetti. Yuhlanarak gönderildi demiş Mehmet Hacı.
1: Yani şimdi onu söyleyecektim. Ondan önce de Erol Bulut, Erol Hoca ortalamıştı. Abim hatırlattı soldan, sol açıktan. Erol Bulut ortalamıştı. Aykut Kocaman çok güzel bir gol vuruşuyla tamamlamıştı. Abim hatırlattı. O da İzmir'den dinliyor.
0: Selamlar.
1: İşte, her dediğim İzmir'e gitti. Onlara da sevgiler, saygılar. Diğer taraftan şimdi seçimin bir yıllık olacak olması da Aziz Yıldırım'a çeviriyor İbre'yi. Yani duygusallık da devreye girdiği zaman, ya yani üçüncü bir seçim kaybettirmeyelim efsane başkanı deyip oy verecekler de var. Yani zaten 12 yıldır olamıyoruz. Bir yıl daha olamayız. Zaten gelecek yıl olağan kongre var. Olağan kongrede diğer başkan adaylarına oy verir. Zaten Aziz Yıldırım başarısı ama gelir. Son bir yıl, son bir last dance var ya, son dans, evet. Son bir tango, son bir samba ya da Sayın Aziz Yıldırım'a oyun gitme sebeplerinden belli sayıda oy gitme sebeplerinden biri de bu olacak. Katılıyorum. Yani bir yıllık seçim olması da Aziz Yıldırım'ın avantajına.
0: Son olarak gelen mesajlara şöyle bakıyorum. Berk Bey, sizin ve Erkan Bey'in bayramını kutluyorum demiş. Hayırlı bayramlar dileyelim bizler de. Aziz Başkan'ın stat projesi için ne düşünüyorsunuz demiş. Emre ben İstanbul'dan demiş.
1: Ya stat projesi bugün yapılacak bir proje, şimdi bir hiç kandırmasınlar. Yani bir yıllık
0: ama seçimde, ama Nihat Özdemir de ben bu maçlar oynanırken burada bu işi bitiririm demiş ya.
1: Yani bu yıl o yıl değil şimdi. Nihat Özdemir veya yani bu Fenerbahçe yönetiminde olmasına gerek yok. Yani Barcelona'ya mükemmel bir stat yükseltme projesi yaptılar. Nihat Özdemir çok önemli bir değerdir Fenerbahçe'de.
0: Uzadı bu arada. O da çok önemli bir durum. Mesela bunu konuşuyorsak biz, normalde konuştuğumuzda Nihat Özdemir ben yaparım dediğinde ben bunu eleştirmem. Ama bir yıl içinde yapılacak bir projeyi Erkan Tiryaki gibi birçok gazeteci de hemfikir ve bence haklı Selim yorum odur. Bir yıl içinde yapılacak mı yapılmayacak mı tartışırken yorumluyorsa ben burada bunu hatırlatırım bir gazeteci olarak. Orada yani uzadı ve uzamasıyla eleştirildi Barcelona'da.
1: Fenerbahçe kongre üyeleri de zaten buna şey yapmayacaktır. Yani stat dursun, bu yılda 50 bin 2 bin kişiyi oynayalım derler. Bu gelecek yıl seçilecek başkanın 3 yıllık projelerinden birisi olacak. Yani hı hı. Bu yılın bu şey değil. Yani bir yılda 10 ay sonra seçim var Fenerbahçe'de tekrar. 12 ay sonra bir daha seçim var Fenerbahçe'de. Yani evet. Olmak zorunda. Yani pandemi Allah korusun çok büyük bir şey olmadığı sürece Fenerbahçe'de Haziran 2027'de istiyorsa Fenerbahçe seçilecek başkanıyla 45 puan farklı şampiyon olsun, Şampiyonlar Ligi şampiyonu olsun, ne olursa olsun Fenerbahçe'de kongre olacak 2027 Haziran'da. Tabii şampiyon olan başkan Sayın Hakan Safi ya da Sayın Aziz Yıldırım gelir göreve, şampiyon olursa büyük bir ihtimalle tabii diyorum ya, yani Sayın Saadettin Saran da bu yıl şampiyon yapsaydı kalmayacaktı. Yani Türkiye'de şartlar o kadar çabuk değişiyor ki ne olacağını bilemiyoruz bir yıl sonrasına. O yüzden seçilen başkan tabii şampiyon olursa gelecek yılda başkan adayı olmak için ya başkan seçilebilmek için işte o zaman stat projesini devreye sokabilmek için güçlü olur. Ama Fenerbahçe'nin hiç endişesi olmaz. Fenerbahçe Türkiye ilk modern stadı, Türkiye ilk modern tesisi, Gençler Birliği ile birlikte de İlhan Cavcav da yapmıştı tesis Ankara'ya. İlk modern tesisi. Ankara sadece İstanbul'da değil Fenerbahçe işte. İstanbul dışına çıkıp Ankara'ya tesis yapması, Topuk Yaylası'na tesis yapması. Yani tesis deyince Fenerbahçe Türkiye'nin ilk modern spor salonunun yapılması, bir takıma ait ilk spor salonunun yapılması, kulübün cebinden bir kuruş para çıkmadan ülkeyi bir kez daha kutlayalım bu konuda. Yani Fenerbahçe bu konuda hiç kimsenin tereddütü olmasın. Fenerbahçe mühendislerle dolu, müteahhitlerle dolu Fenerbahçe, inşaat sektörüyle dolu Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin önceliği şampiyon olmak. Şampiyon olduktan sonra Fenerbahçe Kadıköy'deki o stadı yıkar, 3 yılda da yerine, yani 2 yılda da yerine yenisini diker gider, gerekirse 2 yıl Anadolu'yu gezer oynar, hiç önemli değil. 100 bin kişilik stat yapar Fenerbahçe oraya. Fenerbahçe stat sorununu çözer çok rahat. Evet, şu anki stadın kapasitesi yeterli değil, çok net bir şekilde. Lokasyon aynı kalması lazım bence. Yani benim kişisel fikrim Kadıköy, Fenerbahçe lokasyon aynı kalmalı. O yüzden ben Fenerbahçe'nin bir stat probleminin bu yıl öncelikli olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki var kapasite problemi. Diğer rakiplerinin gerisinde kaldın. Ama hala içeri girdiğin zaman Türkiye'nin ısıtmasıyla, işte ekranlarıyla, koltuklarıyla en modern stada, eski olmasına rağmen en modern statlarından birisi. Yani ilk hala ben girdiğim zaman Fenerbahçe Kadıköy'e, Şükrü Saracoğlu stadına üşümüyorum. Çünkü kışın girdiğim zaman ısıtmalar açılıyor tribünlerin her tarafından. Hala modern aslında ama tabii ki günümüz uygun biraz daha kapasitesi.
0: Abi üşümüyorum da diyemem ya Erkan Tiryaki.
1: Ya o
0: basın tribününde
1: kaç maç seyrettin Kasımpaşa ve
0: bak orada da bir şey diyemem olarak sana. Orada da bir şey diyemem. Orada
1: bak,
0: da.
1: Ben sana bir şey diyeyim. Bir maç izledim, iki maç. Daha fazla üşüyorum ben gittiğim zaman. Olimpiyat stadından daha fazla üşüyorum.
0: Abi ora çünkü Olimpiyatta yine kapalı noktalar var. Böyle bir arada kalma, derede kalma durumun oluyor.
1: Haliç'ten soğuğu alıyorsun Kasımpaşa'da. Tabii. Ve Türkiye'nin en güzel butik statlarından birisi. Bayılıyorum o
0: ya stadyumda. Bak şimdi

0: dersi kaynattık. Durumu da toparlıyoruz ve ben abi o zaman dersi kaynattığına göre bitiyor. Stadyumu da konuşalım, onu da konuşalım ama ben bir kavurma tarifi alayım mı senden?
1: Yok alma, ben yiyeceğim.
0: Yapacağım. Peki abi, tamam peki.
1: Ben yiyeceğim yani, ben yerim, yapmam. Yani yaparım ama iş ehline bırakmam.
0: Benim de bu yorumuna yapıcı bir eleştirim olsun madem. Yapıcı ya da benim de bu yorumuna yapıcı bir eleştirim olsun madem. En azından tarif değil de böyle en azından şöyle bir uyarı, bayram uyarısını senden ya, alalım.
1: Öyle bir adam.
0: Yollarda dikkat bak, edelim. Yollarda tamam, dikkat edelimle başla mesela abi.
1: Bak 40 yaşındayım. Ben çocuk, ben 7 yaşındayken dedem rahmetli olmuş, annemin babası. Hatırlıyorum hayal meyal. Sofraya otururmuşuz. İşte ben 5 yaşında, 6 yaşında, 4 yaşında her neyse. Yemek yemezmiş. Niye yemek?
0: Erkan Tiryaki ile beraberiz.
1: Tabii yemek, niye yemek yemiyorsun evet diye sordukları zaman dedeme, nasıl yiyeyim, adam öyle bir iştahlı yiyor ki benim karnım doyuyor diyormuş. Ben öyle yani çocukluktan beri ben yiyeceğim, ben yerim, güzel yerim. Ondan dolayı yemeğiyle ilgili en son tavsiye duyuyor, aman yarın kaçırmayın şöbiyetleri, şunları bunları falan demeyeyim. Ama en önemli şey kurban paylaşımdır. Biz öyle gördük.
0: Doğru.
1: Öyle biliyoruz. Dinimiz de onu şey yapar. Evine et girmesin. Evine et girmeyenlerin evine et girsin. Maksadıyla kesilendir kurban. En azından ben, yani benim evimde kavurma pişmeden başka evlerde kavurma pişsin. Pişmeyen evlerde pişsin tarafındayım. Bunu yaşatmak lazım. Hem dini açıdan hem de kültürümüzün açısından.
0: Konu buraya ne zaman gelecek ve aslı olanı konuşacağız diye bekliyordum Erkan Tiryaki. Ve hemen buraya getirdiğin için de seni tebrik evet ediyorum. Teşekkür ediyorum.
1: Diğer taraftan da tabii ki dönüş yollarında çok dikkatli olalım. Evet. Yavaş gidelim gerekirse. Yani bizi dinleyecek dinleyicilerimizle bayramda. Herkese iyi bayramlar. Şu 9 gün tatil uzun zaman sonra ilk defa oldu herhalde. İnşallah insanlara. Evinde olanlara bile iyi gelmiştir. Yani sonuçta herkes bir yerlere gidemiyor, tatil yapamıyor ekonomik durumlarından dolayı. Evinde olanlara da yani televizyonu seyretmek bile, işte pijamasını giyip televizyonu seyretmek bile, o meşakkatten uzak kalmak bile keyifli. Biz basın mensuplarına, yok ben de yıllık izindeyim ama şu an WhatsApp mesajlarım bak birikmiş, 10-15 WhatsApp mesajım birikmiş. mutlaka işle ilgili olanlar, Allah çalışanlara da yardımcısı olsun. İyi bayramlar, nice bayramları diliyorum. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden diye klasik. Ben kolay kolay selam vermeyi sevmem. Özellikle şimdi abim Bacanağ'ın yanında, Mert'in yanında, çok severim. Beşiktaşlı.
0: Selamlarımızı iletelim. Beşiktaş,
1: benim yengem de Beşiktaşlı. Abimin eşi de. Yani abim ne kadar koyu Fenerbahçeli olduğunu biliyorsun. Yengem de Beşiktaşlı.
0: Evet evet.
1: Sırf onlar için Beşiktaş başarılı olsun istiyorum. Buradan da hatta Mert'e bir şeyim vardı. Sözüm, dinliyorlar şu an çünkü biliyorum, bir Beşiktaş forması imzalı, Beşiktaş forması ayarlayacağım ona.
0: Peki. İmza konusunda abi, İstanbul'da olduğum için program yaşarsan ben de yakın zamanda Beşiktaş imzası için, Beşiktaş tarafında forma imzası için orada iletişimden Cihangir abiyle görüşüyordum. Birlikte onları da verebiliriz.
1: Yardımcı oluyor. Evet. Yani şöyle, Beşiktaş'taki sorun şu. Her yıl çok fazla futbolcu değişiyor. Yani daha geçen bir kardeşimize imzaladı.
0: Doğru.
1: Abi takımın getirdin de takımın yarısı gidecek diyor. Ne yapayım dedim yani.
0: Doğru.
1: Yani takımın yarısı gidecek dedi. Ne yapayım? Rafa Silva, Rafa Silva diyordu. Rafa Silva var. Rafa Silva bir ay sonra gitti mesela. İmzası var. Beşiktaş'taki sorun da o. Şu an en garanti imzalar Galatasaray'da herhalde.
0: Doğru. Tabii orada bile çok büyük efsaneleri.
1: Türkülasyon oluyor tabii ama.
0: Yani Icardi mesela konuşursun bir 3 ay sonra. Ne oldu? Yani, ne olacak?
1: Tabii.
0: Gibi. Bakalım.
1: O yüzden yani bugün için en önemlisi Morkun ama 3 ay sonra peki ne olacak bilmiyoruz. Yeni sezonda diyelim.
0: Peki, bu arada Aziz Yıldırım'ın açıklamaları arasında önemli öne çıkanlarda limit konusu da vardı. UEFA ile ben konuştum. Bizimkiler UEFA'ya lisans alabilmek için durumumuzu gösteren bir şey daha vermemişler içeriye demiş. Oradaki bazı arkadaşlar var. Onlara sordum. Onlar ihlaller var diyorlar. Belirtmiyorlar ne olduğunu. Tam açık demiş. Şimdi Aziz Yıldırım bugün bunları konuşuyor limit konusunda. Ama Hakan Safi de şurada haklı, dedim ya, Aziz Yıldırım tarafı, Hakan Safi tarafı burada yanlış yaptı, burada çok dolu değil Aziz Yıldırım'ın bu hatasını ya da en azından bu iletişim eksiğini değerlendiremedi diye. Aynı şekilde Aziz Yıldırım tarafında da Hakan Safi tarafında da şunu haklı görüyorum. Sayın Başkan, sana bunlar yakışmaz, Ali Koç git, Ramos'ları al, onları al, bunları al diyordu diyor. Diyordu. Şimdi o duruma kendisi geldi diyor. Yani dikkat edeceğiz. Öyle olmaz, küme düşürür UEFA. Dikkat etmemiz gerekiyor. Bir yıldız alacaksın, 10 asker alacaksın gibi şeyleri kendi kullanmaya başladı diyor. Hakan Safi. Orada da Hakan Bey haklı. Onu söyleyeyim.
1: Yani iki tarafında evet, yani Dediğim gibi az önce çizdiğim yol haritası, Sayın Aziz Yıldırım'ın yol haritası belli gibi Aykut Hoca. Oraya evet mutlaka Osimhen ya da Leroy Sané tarzında özellikle kanat ve santrafora dünyaca ünlü birer yıldız, ama onun yanına işte Gendouzi gibi belki işte kim diyelim yani. Zaten arkan iyi. Arkayı şey yani isim evet. olarak iyi. Şikrinyar'ın var, Kanten var, Gendouzi'nin var. Bilmiyorum taraftar Ederson affederse Ederson var. Atıyorum sol beki dünyaca ünlü bir yıldız değil de Arch Brown tarzı. Hocanın beğendiği bir oyuncu alırsınız ama sağ öne özellikle sol önde de Kerem'i kullanırsanız İrfan Can Kahveci'nin de döneceğini düşünüyorum ben. Sağ öne özellikle dünya çapında işte Leroy Sané tarzı isim olarak Kante tarzı yani Kante ismi gibi bir isim almalısınız. Santrafor'u da Fenerbahçe'nin alacağı iki isim böyle. Az Yıldırım'ın bence. Onun dışındaki isimler takım oyuncuları olacaktır. Savaşçı oyuncuları olacaktır. Zaten kadro yapısı belli Fenerbahçe'nin. Yani orta saha göbeğinde zaten hiçbir ihtiyacı yok. Atıyorum Dünya Kupası'ndan sonra İsmail anormal bir evet. performans sergiler. 40 milyon euro teklif gelir İsmail'in yerini doldurmak için. Bu arada yerli transferi de yapman lazım.
0: Yani toparlıyorum yavaş yavaş.
1: Son olarak şöyle üzücü olan hiç yerli futbolcu ismi ortaya çıkmıyor. Yani o kadar yerli futbolcular geriye gitmiş demek.
0: Zeki için da. Türkiye'den çok net bir isim bir takımla anlaştı ya da teklif aldı şeklinde haberler gördük.
1: Kim?
0: Zeki için. Zeki Çelik için. Son 1-2 haftada. Ama kim? Hangi takım?
1: Evet. Yani Beşiktaş'ın sağ bir problemi. Yani Fenerbahçe'de Semedo ve Mert Müldür var. Evet. Yani yerli oyuncu Anadolu'dan da yerli oyuncu.
0: Peki.
1: Çünkü 10 yabancı kuralı var. Yani mutlaka yerli oyuncu piyasası da değerlenecektir. Bakalım orada kim doğru hamleler yapacak.
0: Az önce şunu hatırlatmaya çalıştım. Az Yıldırım'ın o sözünü hatırlayarak o zaman kapatalım. Sayın Başkan bugün böyle bütçe konusunda bu tarz açıklamalar yapıyor ama hani bir gazeteci olarak hatırladığımı da söylemek durumunda. Hani en azından burada işe yarar bir hatırladığımız bir şey varsa söylemek durumunda. Sadece Hakan Safi tarafını az önce dediğimiz gibi çok da dolu gelmiyor Hakan Safi'nin açıklamaları bana dediğimde nasıl orayı eleştirebiliyorsam Az Yıldırım tarafında da ne görüyorsam onu konuşmam gerektiğini, hatırlatmam gerektiğini düşünüyorum. Bunu borç olarak biliyorum. Aziz Başkan şöyle diyordu 4 yıl önce.
2: Ali Koç sen koçluğunu bil. Sen Behbi Koç'un torunu, Rami Koç'un oğlu, Koç'un veliahtısın. Sana gidip de Darmstadt'tan Serdar almak da yakışmaz. Bak sana söylüyorum. Ve bundan sonra sahnedeyim haberin olsun. Arkadaşlarımla. Herkes serbest. Sen Ali Koç olarak bu camianın senden beklentisi. Real Madrid'de Ramos bak boşta. Git al. Git Real Madrid'de Marcelo boşta al. Git efendime söyleyeyim Benzema'yı al. Git Roma'dan Çeko'yu al. Böyle oyuncular al Fenerbahçe. Fenerbahçe'ye geçmişine bak neler geldi. Ortega'lar.
0: Tabii geçmişine bak neler geldi dediği noktada şimdi, Sayın Başkan'ın imzası onları da hatırlatmakla beraber bu açıklamayı hatırlatalım.
1: Geçmişte harcama limitiniz de şey değil evet. Fenerbahçe. Yani Aziz Yıldırım'la o 2014-2015 sezonuydu herhalde ya da 15-16 o Van Persie'ler, Naniller, Bursa'dan Volkan Şen, Fernando Aşener, Ozan Tufan yüksek bütçeli transferler de yaptılar. Ondan sonra zaten bir mali krize girdi Fenerbahçe.
0: Evet.
1: Finansal fair play'in çıktığı yıllar. Ama tabii burada yani savunmak gibi olmasın ama şey demek istiyor yani. Dünyanın sayılı zenginlerinden olduğu için Koç ailesi, Koç grubu yani şey yap yani ki zaten o daha sonra da yaptı yani Ceko, az önce Ceko diyordu, Ceko'yu da getirdi işte Mourinho'yu da getirdi işte kaleci Ederson'u da getirdi, öbürünü de getirdi. Yani zaten yaptı evet. 12-3 yılında Sayın Ali Koç bunların hepsini yaptı ama olmadı. Onu demek istiyor yani. Çok zenginsin, düşük peki. profilde isimler getirme de pahalı isimler getir. Ama o dönem Sayın Ali Koç Fenerbahçe'nin bütçesini düzeltmeye çalışıyordu. Zaten bütçesini düzelttikten sonra da yaptığı transfer... Ne kadar çok eleştirdiğimi biliyorsun Sayın Ali Koç'u ama
0: tabii.
1: iyi de ölür hakkını yem. O dönemler batık haldeki bir kulübü toparlamaya çalışıyordu. Ondan sonra da zaten doğru transferler bence birkaç yıl üst üste yaptı ama bir türlü olmadı. Fenerbahçe'deki o birlik beraberlik sağlanamadığı için meyvesini yiyemedi. Umarım Fenerbahçeliler gelecek sezon kim başkan olursa olsun meyveyi birlikte yer, ortak tabaktan yer. Başarının sırrı bu. Fenerbahçe bütün kesimler aynı tabaktan yemek zorunda Fenerbahçe'de. İki tabak olduğu zaman Fenerbahçe'de başarısızlığın en büyük sebebi bu. Umarım kim başkan seçilirse seçilsin etrafında toplanılır ve başarılı olur Fenerbahçe. Çünkü Fenerbahçe'nin başarısına Fenerbahçelilerin çok ihtiyacı var. Uzun yıllardır başarı yok. Umarım doğru yatırımlar karşılığını alır.
0: Peki. Erkan Tiryaki, çok teşekkür ediyorum. Mutlu bayramlar ben dileyim sana tekrardan.
1: Mutlu bayramlar, iyi bayramlar.
0: Sağ ol. Ağzına sağlık. Bu arada Cihat Bey'in bir mesajı daha olmuş son bölümde. O da demiş ki Hull City'ye gitmesin demiş. Gülmüş Guardiola için. Teşekkür edeceğim. Erkan Tiryaki ile seçim özel yayınımız olmuştu. Biraz geçmişe gittik, biraz geçmişi hatırladık. Biraz bugünü konuştuk ki açıklamalarla son bir ayı da uzun uzadıya masaya yatırdığımız bölümler oldu. Tabii olması gerektiğince her iki tarafı da değerlendirmeye çalıştık. Takdir Fenerbahçe Divan Kurulu üyelerinin, Fenerbahçe üyelerinin daha doğrusu, kongre üyelerinin daha doğrusu, divan kurulu son gerçekleşen kısımda organizasyon olduğu için aklımız oraya gittik muhtemelen. Mutlu bayramlar dileyim sizlere. Aman dikkat edelim yollarda trafiklere. Sadece trafiğe mi? Hayır, ona da değil. Havalar da ısınıyor, bakın fark edin lütfen. Biraz öyle yeme alışkanlıklarına da sanki dikkat etmek gereken noktalara giriyoruz, zamanlara giriyoruz. Aman dikkat diyelim. Ben Berk Sayar, sizlerle birlikteydim ve Erkan Tiryaki ile birlikte, Anadolu Ajansı Spor Müdürü Erkan Tiryaki ile birlikte radyo gol frekanslarında Fenerbahçe seçim özel yayınını bayram özeliyle sizlerle, bayramın özelinde sizlerle buluşturduk. Görüşünceye dek hoşça kalın.
3: KCP beton pompalarının sunduğu parantez sona erdi.

0: Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gol herkese mutlu bayramlar diler. İyi bayramlar.
1: Kim ne dedi?
2: DigiFutbol YouTube kanalında Yakup Çınar Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi.
3: DigiFutbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir. Yakup Çınar'la beraberiz. Yakup abi hoş geldin.
4: Sen de hoş geldin Muzaffer.
3: Hoş bulduk abi.
4: Seninle buradaki ilk yayınımız.
3: İlk yayınımız aynen abi. Genellikle ben daha çok Ahmet abiyle, Ahmet Konanç'la falan yapıyordum. Bugün seninle de yaptık. Güzel oldu. Uzun zamandır da görüşemiyorduk zaten.
4: Geçmişte zaten çok yayınımız var.
3: Tabii çok fazla var. Uzun zamandır beraberiz abi.
4: Evet.
3: Galatasaray gündemiyle başlayacağım ama başlamadan önce izleyenlerimizden rica edelim. Kanalımızda çok güzel ilerliyor. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın diyelim. Sen de bir çağrı yaparsan mutlu oluruz.
4: Evet, yani gerçekten çok güzel bir başlangıç yaptı ve videolar inanılmaz güzel izleniyor. Çünkü yani insanları oyalamıyoruz. Hızlı hızlı ne bilgi varsa Galatasaray gündemine dair özellikle bu programda vermeye çalışıyoruz. O da insanları sıkmıyor. Tek talebimiz de imkanları varsa işte kanala abone olsunlar, videoyu beğensinler ve daha fazla kitleye ulaşsın videolar. Şu anda çok iyi gidiyoruz. Umarız böyle devam eder.
3: Edeceğiz abi inşallah. O zaman hızlıca başlayalım. Başkan Dursun Özbek 4. kez seçildi abi. Seçim sürecini nasıl değerlendirirsin? Bazı tepki oyları da vardı. Genel anlamıyla bu seçim süreci sence nasıl geçti? Neler söyleyeceksin?
4: Aday çıkmamasını gayet normal buluyorum. Çünkü aday çıksa da hani kazanma ihtimali çok söz konusu değildi. Bu yüzden bazı Galatasaray Genel Kurul üyeleri tepkilerini o beyaz oylarla göstermeye çalıştı. Yaklaşık 250-300 seviyelerinde. Bunun bence dikkate alınması gerekiyor. Genelde bazı yöneticiler üzerinden bu beyaz oylar atıldı. Ben Dursun Özbek'in de bu döneminde en azından bu konuyu ciddiye alacağını düşünüyorum. Katılım bir kere beklentilerin üzerinde oldu. Ben de yerinde gün boyu takip ettim seçimi. 1500 civarında bekleniyordu. Çünkü bir bayram tatili. Daha önce Ünal Aysal döneminde o 2012-13 döneminde yine efsane kadro kurulmuştu. Ünal Aysal tek aday girmişti. 1500 civarında bir katılım olmuştu. O yüzden başkanı tatmin eden bir katılımdı. 2000'in üzerine çıktı bu katılım sayısı. Dursun Özbek 4. kez Galatasaray başkanlığına seçildi. Artık Dursun Özbek'in de ustalık dönemi. Bundan sonraki süreçte görevlendirmeler nasıl olacak? Herkes başkan yardımcılarını merak ediyor. Metin Öztürk yine ikinci başkan olarak devam edecek. Abdullah Kavukçu başkan yardımcısı olmak istiyor. Dursun Özbek bunu kendisine tebliğ edecek mi? O görevi verecek mi? Bilmiyoruz tabii ki. Yine Eray Yazgan'ın başkan yardımcısı olmak istediğine dair haberler vardı ki ben kendisiyle konuştum. Ben kesinlikle böyle bir talebim ve isteğim yok demişti. Bunlar biraz belirleyici olacak. Bazı yöneticiler arasında daha bu listeler ve görevlendirmeler belli olmadan bazı gerilimler söz konusu, anlaşmazlıklar söz konusu. Dursun Özbek'in yeni sezona girerken de mutlaka buralara müdahale etmesi gerekiyor. Bu hatırlatmayla bu Galatasaray seçim sürecini anlatalım istedim.
3: Herkes trene binmek istiyor doğal olarak. Ortada bir başarı var. Sonuçta Galatasaray 4 yıldır üst üste şampiyon oluyor ve gerçekçi konuşmak gerekiyorsa önümüzdeki sezonda en büyük şampiyonluk adaylarından birisi. Çünkü omurgası sağlam diğer takımlara göre, yani oyuncu kadrosu özelinde söylüyorum bunu.
4: %100 geçen zaten Dursun Özbek'le oturduğumuz zaman bunu söyledi Muzaffer, yani yeniden keşfetmeye gerek yok bazı şeyleri. Galatasaray'ın çok iyi bir omurgası var. Ve o omurgaya bazı takviyeler yapılması gerekiyor ama içeride de bazı sıkıntılar var.
3: Ne
4: Dursun
3: gibi?
4: Özbek de bunun farkında, onları da çözmesi gerekiyor. Az önce bahsettim, görevlendirmeler yapılmadan bazı yöneticiler arasında çekişmeler var. Şimdi bu çekişmeler sezon başlayınca size zarar verebilir.
3: Tabii.
4: Bunun önüne geçmesi gerekiyor. İki, iletişim anlamında

0: geçirdiler. Üçüncü konu Okan Hoca'nın ekibi konusu. Burada ciddi anlamda bir takviye söz konusu olacak. Bazı değişimler yaşanacak ve bu değişimlerin gerçekten yaşanması gerekiyor. Evet, Okan Hoca ekibine güveniyor. 4 yıldır ben bu ekiple başarılı oldum diyor. Ama bir kez daha söyleyeyim, ekibin içindeki insanlar arasında birbiriyle konuşmayan insanlar var. Ve Dursun Özbek de bunu biliyor. Yani Galatasaray bunlara rağmen şampiyon oldu, başarılı oldu. Bu problemlerin mutlaka çözülmesi gerekiyor. 1 Haziran'dan itibaren Galatasaray'da transfer süreci başlayacak ve Dursun Özbek sözleşmesi sona eren Okan Hoca ve ekibiyle 2 yıllık yeni sözleşme imzalayacak ve bu konuların tamamının da Okan Hoca ile konuşulacağını düşünüyorum ve adımlar da atılması gerekiyor. O adımlar da atılacak.
1: Zaten transferi de konuşacağız, isimleri de konuşuruz ama ilk önce takım içerisinden birazcık devam edelim istiyorum. Icardi meselesi. Icardi'de son durum ne Yakup abi?
0: Sezon biterken o özellikle şampiyonluk kutlamalarında Icardi'nin böyle veda eder gibi bir havası vardı. Böyle bir kırgınlığı söz konusuydu. Çünkü son sezonu gibi bakılıyordu. Ama ona rağmen 17-18 tane gol attı ligde, Avrupa'da. Evet. Sezon bitiyor derken onun adına ama yine de iyi performans göstermişti. Sonra Galatasaray Başkanı Icardi'ye bir teklif yaptı. Menajeri geldi İstanbul'a, görüştüler ettiler. Muzaffer, bizdeki bilgi şu. Bilgi derken ben direkt Icardi'nin avukatı ve menajeriyle konuşuyorum. Elio Pino'yla. Icardi Galatasaray'ın yaptığı o bir yıllık teklifi kabul etmedi. Galatasaray da şu ana kadar Icardi'ye yeni bir teklif yapmadı. O yüzden ilk günden beri aynı şeyi söylüyorum. Icardi'nin Galatasaray'da kalmama ihtimali, kalma ihtimalinden daha yüksek. Büyük ihtimalle Galatasaray'da devam etmeyecek Icardi. Galatasaray yeni bir sözleşme de kendisine teklif etmek düşünmüyor. Bir yıllık 5 milyon eurodan bir sözleşme teklifi olmuştu kendisine. Icardi bunu kabul etmedi. Büyük ihtimalle Icardi kariyerine bundan sonraki süreçte İtalya'da devam edecek. Brezilya'dan ve Arabistan'dan da teklifler olduğu söyleniyor ama kariyerine İtalya'da devam etme ihtimali yüksek. Büyük ihtimal Icardi macerası bu sezon itibariyle Galatasaray'da kapanmış olacak.
1: Sen bu kararı nasıl buluyorsun? Kalmasını ister miydin? Yani teklifi kabul etmesini ister miydin Icardi'nin?
0: Teklifi kabul etseydi Icardi, öyle ya da böyle Galatasaray bir teklif yapmış size. Teklifi kabul etseydi devam edecekti Icardi. Ama Icardi hani ben bu kulübe çok daha fazlasını verdim. Bana daha böyle özel bir yaklaşımla ya da işte 2 yıllık teklifle ya da daha yüksek bir rakamla gelinebilirdi düşüncesi var. Ama futbolda geriye bakmayacaksınız. Önünüze bakmanız gerekiyor. Galatasaray 4 yıldır bunu yapıyor. Icardi Galatasaray'dayken Galatasaray Osimhen'i transfer etti. Bir adım ötesine gitti. Mesela şu an Fenerbahçe'de konuşuluyor ya, dünya yıldızları gelecek.
1: Tabii.
0: İşte şu kadar transfer yapacağız. Emin olun Galatasaray hep bir adım ötesinde olacak. Bu sezon Osimhen de varken gitti, Sané'yi de aldı Galatasaray. Yeni sezonda da öyle olacak. Benim düşüncem Icardi'nin önümüzdeki sezon devam etmesi halinde daha fazla problem çıkarabileceği yönünde. Aynı zamanda fiziksel olarak artık hem lig hem Şampiyonlar Ligi'ni kaldırabilecek durumda değil. Evet, çok özel bir golcü. Gideceği takımda gol kralı bile olabilir.
1: Olabilir tabii.
0: Yani o potansiyel var çünkü. Dünyanın en iyi son vuruşa sahip 3 oyuncusundan
1: kesinlikle
0: bir tanesi
1: katılıyorum abi Icardi. Buna.
0: Bunu gösterdiği performansa en ölü sezonunda 18 tane gol atan oyuncudan bahsediyorum. Tabii. O yüzden hani Icardi'nin Galatasaray'dan ayrılması bence her iki taraf için de daha hayırlı olabilir.
1: Abi zaten bence Galatasaray'ı bir nevi hani Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor düşündüğümüzde ayıran en büyük özelliğinin bu olduğunu düşünüyorum. Yani Galatasaray bir şeyleri çok uzatmıyor ya da laçka hale getirmiyor. Şimdi işte Fenerbahçe'de atıyorum hani oraya dönmek için söylemiyorum. Bütün sezon hala bir maçtan iki maçtan sonra yok İrfan Can Kahveci, yok Cenk Tosun. O kadar takılı kalıyor ki diğer kulüpler. Galatasaray bakıyor, teklifini yapıyor, olmuyorsa gönderiyor ve dediğin gibi önüne bakmaya başlıyor. Doğal olarak karşılığında başarıyı getiriyor.
0: Kesinlikle sana. Dursun Özbek'in işte o artık ustalık dönemi dediğimiz dönem bu dönem. Geriye dönüp bakmıyor. Hep ileriye, hep vizyon yukarıda, hep gelirler artıyor. Hep futbolcu kalitesi ve kadro kalitesi artmaya devam ediyor. Bunun sonucunda da işte başarı geliyor.
1: Kiralık giden oyuncular geri gelecek mi? Nelson var, Zaniolo var, Yelert var. Bunlar da son durum nedir?
0: Frankowski gitti. Bir o yıl var. Mesela sözleşmesi uzadı. O Rende devam edecek. Cuesta biliyorsun Brezilya'ya evet. Gitti. Onun da kiralık sözleşmesi bir yıl daha uzadı. Onlarla alakalı herhangi bir durum söz konusu değil. Zaniolo'nun büyük ihtimalle satın alma opsiyonunu Udinese kullanacak. Orada Gökhan İnler biliyorsun kulübün sportif direktörü ki o da sözleşmesini 2028'e kadar uzattı. İyi bir dönem geçiriyor. Zaniolo'yu almak istiyorlar. Çok iyi performans gösterdi. 10 milyon euro satın alma opsiyonu var. Pazarlık yapıyorlar. O rakamı aşağıya çekmeye çalışıyorlar. Galatasaray kesinlikle 10 milyon euronun altına inmeyecek. Çünkü bu sezon Serie A'da iyi bir performans gösterdi ve Udinese dışında İtalya Ligi'nden talipleri var. O yüzden 10 milyon euronun altına inmeyecek. Nelson Verona'da çok iyi performans gösterdi ama Verona küme düştü. Onun da ben Galatasaray'da devam edeceğini düşünmüyorum. Çünkü o da oynamadığı zaman problem yaratan bir oyuncu. Büyük ihtimal İtalya'dan bir takıma yine bu kez bonservis

0: hamlesiyle gidebilir çünkü o performansı ortaya koydu. Son dönemin en kötü transferlerinden bir tanesi Elias Jelert. Southampton'daydı Championship'te. O da istenilen performansı gösteremedi. Büyük ihtimal geri dönecek ama yine sezon sonunda, yeni sezonda başka bir takımda forma giymesini bekliyoruz. Yerli oyuncu var. Kazımcan Karataş ve Ali Turap mesela kimsenin konuşmadığı oyunculardan bir tanesi. Ümraniye'de çok iyi bir sezon geçirdi. Sağ bekte önümüzdeki sezon alternatiflerden bir tanesi olacak. Yine Galatasaray bu yerli kuralından dolayı Kazımcan Karataş'ı da kadroda tutmak istiyor. Başakşehir özellikle bonservisiyle bu oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Okan Hoca'nın şu anki düşüncesi bu iki yerli oyuncuyu da kadroda tutmak.
1: Bir de tabii gidebilecek oyunculara geçelim. Bu konu bence Galatasaray taraftarının böyle yüreklerini ağzına getiren konudur diye düşünüyorum. Çünkü bir Osimhen faktörü var. Galatasaray Osimhen'i elinde nasıl tutacak? Görüşmeler ne durumda? Teklifler ne durumda Yakup abi? İstersen Osimhen'den başlayalım. Sonra diğer gidebilecek oyunculara da konuşuruz.
0: Vallahi Galatasaray'ın kapısı tıkırdamaya başladı. Yani şu anda tıkırdatıyorlar. Bir kere Arsenal önce geldi buraya. Bir zemin hazırlığı yaptı. Galatasaray kulübüyle ilişkileri belli bir seviyeye getirdi. Yine Paris Saint Germain sezon bitmeden Galatasaray'la belli seviyede görüşmeler yaptı. Şunu söylüyorlar. Bizden ayrılabilecek sezon sonunda bazı oyuncular var. Bunları siz de düşünebilirsiniz. Yine sizin bazı oyuncularınız var. Onları bir sezon sonunda düşünebiliriz. Hani direkt kapıyı çaldı. Biz geldik. Osimhen'i almak istiyoruz. Galatasaray ne diyecek? 150 milyon euro istiyorum diyecek kardeşim. Bunun hazırlığını yapan iki tane kulüp vardı. Bir tanesi Arsenal, bir tanesi Paris Saint Germain. Şu anda gerçekten hani yeni sezon için Osimhen'i kadrosunda düşünen takımlar. Daha net bir girişim söz konusu değil. Onun dışında Chelsea yine Osimhen'i düşünüyor. Bir de Barcelona. Bahsettiğimiz kulüpler dünyanın en önemli kulüpleri. Galatasaray, şöyle söyleyeyim Muzaffer, net bir şekilde Galatasaray'ın masasına gelen, hani getirebiliriz seviyesinde 110 milyon euroya kadar çıkan teklifler var. Galatasaray şu anda bu tekliflere sıcak bakmıyor. Ama yarın öbür gün Barcelona, Arsenal, Paris Saint Germain farklı bir şeyle gelir. O zaman işler değişebilir. Çünkü burada Osimhen'in kararı da önemli. Şunu söyleyeyim, evet Galatasaray Osimhen transferi bir mucizeydi aslında 75 milyon euroya. O dönemde Avrupa'da isteyen çok ciddi kulüp yoktu. Bu sezon Osimhen'in özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki performansı Avrupa kulüplerinin iştahını kabartmış durumda. Hani Osimhen süreci evet çok merak edilecek. Galatasaray'ın kapısını çalan kulüpler mutlaka olacak ama unutmayalım ki Osimhen şu anda Avrupa'nın yıllık olarak en fazla maaş alan oyuncularından bir tanesi. Bu tekliflerle Osimhen'e gelirlerse söz konusu olabilir ama Galatasaray'ın birinci hedefi şu anda Osimhen'i kadroda tutmak. Tutamasa bile tok satıcı rolünü oynamak ve Osimhen'i istediği paraya satabilmek. Buradaki limit de 150 milyon euro.
1: Hakan Safi ben isteseydim alırdım diyor Osimhen'i. Böyle bir başkan vardır belki Barcelona'da, çok, Chelsea'de.
0: Çok kritik bir hata. Niye almadın abi o zaman? Sen şu anda bak iki tane forvetini gönderdin. Şampiyon olabilirdin.
1: Engellediler diyor yani. O dönemki
0: yönetim. Ya neyini engellediler abi? Ya bu işler bir anda olmuyor işte Muzaffer. Ben sana söyleyeyim. Kiralık döneminde isteseydi Fenerbahçe alabilirdi. Benim özel haberimdi. Daha önce anlatmıştım. Mirsad Türkcan Acun Ilıcalı'yı arıyor. Acun Ilıcalı telefonu açmadığı için Galatasaray'da gardi konuşmaları geçiyor. Galatasaray hemen Sayın İbrahim Hatipoğlu, Başkan Dursun Özbek, Okan Buruk karar veriyorlar. Galatasaray'da Icardi varken, Batshuayi varken 3. forvet olarak hiç düşünmeden Osimhen'i alıyorlar. Ama Fenerbahçe o zaman o yaklaşımı göstermedi. Acun Ilıcalı ne dedi o zaman? Edin Dzeko var.
1: Cenk Tosun var. El Nesiri var.
0: Osimhen nerede oynayacak? Şimdi Hakan Safi de aynı yanlışa düşüyor. İsteseydik alırdı. Alsaydın baba Fenerbahçe taraftarı bunu sorar sana. Hadi daha iyisini getir. Onu yapman lazım. Yanlış yaklaşım. Abi Galatasaray'la bağınızı kesin. Fenerbahçe'ye odaklanın. Mesela bu sezon Dursun Özbek'in Fenerbahçe'ye ağzını aldığını hatırlıyor musun? Ben hatırlamıyorum abi. Yani. Kendi önüne bakıyor. Kendi camiasına bakıyor. Kendi camiasından gelen eleştirileri dikkate alıyor. Bu da başarıyı getiriyor.
1: Osimhen konusunda şöyle de birazcık kalmak isterim abi. Osimhen ne düşünüyor şimdi? Bu teklifler çok cazip teklifler. Şimdi Barcelona Osimhen'e gelse doğal olarak adamın bir kafası karışır. Barcelona'nın forveti olacaksın
0: abi,
1: yani.
0: Abi Barcelona'dan bahsediyorsun. Kafa karışır mı? Karışır tabii ki. Gerçekçi olmak lazım.
1: Çok yani da
0: şimdi ben kalkıp
1: yani
0: da burada şu yalanı söyleyemem. Barcelona istedi, Arsenal istedi ama Osimhen Galatasaray'ı tercih etti. Sezon başında böyle bir şey olmadı. Ve Osimhen Avrupa'nın en büyük kulüplerinde bir kez daha o challenge'a, o mücadeleye girmek istiyor. Dünyanın en iyileri arasında olmak için.
1: Tabii.
0: Ama hani o tekliflerle Osimhen'in kapısı çalınır mı? Bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Dünya Kupası'na gitmemesi Osimhen için bir avantaj. İyi bir yaz tatili, iyi bir kamp dönemi çok daha farklı bir Osimhen izletebilir bizlere.
1: Diğer oyuncular da var mı abi, gidecek oyuncular?
0: Şöyle, bu yabancı kuralı mesela bazı şeyleri değiştirmiş girmiş durumda. Galatasaray bu transfer döneminde en az 6 tane oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Bunlardan 3 tanesi direkt 11'de oynayabilecek seviyedeki oyuncular. Şimdi bunları transfer edebilmeniz için kadrodan bazı isimlerin de gitmesi gerekiyor ya da istediğiniz paralara satmanız gerekiyor. Bir kere mutlaka bir 10 numara ve 6 numara transferi yapacak Galatasaray. Gabriel Sara'yı Premier Lig'den isteyen kulüpler var. 30-35'in üstüne çıkarlarsa Galatasaray Sara'nın ayrılığına onay verecek. Onun dışında 2 tane sağ bek yabancı olması Galatasaray için lüks. Singo'dan çıkmak istiyor Galatasaray. Eğer o seviyede teklifler gelirse 5 milyon euro seviyelerinde maaş alıyor. 35 milyon euro da bonservis yatırımı yaptı Galatasaray. Çok gelme ihtimali şu an için yok. Salahi'nin ilgisi var Premier Lig'den. Hatta Liverpool'un da Salahi'ye karşı bir ilgisinin olduğu konuşuluyor. Bana gelen bilgiler de o yönde. Birkaç tane Premier Lig takımı da var. 15-20 seviyelerinde teklif gelirse Salahi ile yollar ayrılabiliyor. Direkt Icardi ile devam etmediğin senaryoda Gabriel Sara ve Salahi ile yolları ayırınca 3 tane transfer yapabiliyorsun. Bu 3 transfer baba transfer olacak. 10 numara, bir tane 6 numara ve stopere direkt Abdülkerim ve Davinson Sanchez'i zorlayabilecek oyuncu alacak. Onun dışında bu saydığım oyuncular dışında eğer ki Osimhen Galatasaray'dan ayrılırsa ya da çok iyi teklif gelirse o zaman Lemina'nın da devam etmeme ihtimali söz konusu olabilir. Oraya da Galatasaray bir hamle yapabilir. Ahmet Kutucu'yu Süper Lig'den isteyen takımlar var. Büyük ihtimal ayrılacak takımdan. Onun dışında Metehan Baltacı büyük ihtimal yine kiralık olarak bir kulübe gidecek. Kazımcan'ı Başakşehir istiyor ama Galatasaray büyük ihtimal kadroda tutacak. Bunlar dışında öyle hani sürpriz ayrılık açıkçası beklemiyorum.
1: Transfer gündemine söyledin mevkileri. Adaylar kimler? Kimler konuşuluyor? Bir ara Bernardo Silva ismi çok fazla gündemdeydi. Galatasaray transferde kimlerle temas halinde?
0: Savunma için evet Van Dijk, Başkan Dursun Özbek'in bu kadroda görmek istediği oyunculardan bir tanesi. Ama süreç Galatasaray'dan bağımsız şekilde. Oyuncu Liverpool'da devam etmek isterse böyle bir durum söz konusu olmayacak. Pavlović, Milan forması giyiyor. Sırp stoper Galatasaray'ın istediği oyunculardan bir tanesi. Sezon başında Galatasaray'ı tercih etmemişti. Belki Şampiyonlar Ligi'nden dolayı bir girişim daha söz konusu olacak. Bir de Alanyaspor forması giyen Türk oyuncu Ümit Aktağ, Galatasaray'ın istediği, kadroda görmek istediği oyunculardan bir tanesi. Onun için de girişim söz konusu olabilir. İşin savunma tarafı bu şekilde. Sağ bek ya da sol bek transferi beklemiyorum. Orada Kazımcan'ın, Ali Turab'ın senaryoya dahil olduğu kadrolarla devam edilecek. Galatasaray iyi bir 6-8 numara almak istiyor. Listede birinci sırada Kamavinga var. Şimdi bunu söyleyince insanlar diyor ki ya Fransa milli takımının, Real Madrid'in en önemli oyuncularından bir tanesi. Galatasaray'a zaten bazı menajerler tarafından Kamavinga'nın gelebileceği bilgisi iletiliyor ve Galatasaray bunun üzerine oyuncuyla, oyuncu tarafıyla iletişime geçiyor. Böyle bir durum söz konusu ama kolay bir transfer değil. Alternatifler var mı? Var tabii ki. Bu arada hala diyorum ya Galatasaray'ın orta saha transferi için listedeki bir numaralı isim Kamavinga ve Galatasaray böyle bir oyuncu için bonservis harcaması gerçekleştirecek. Yani sonuna kadar Kamavinga ihtimalini kovalayacak Galatasaray. Onun dışında Yusuf Fofana Milan forması giyiyor. Devre arasında da istenmişti. Yine Galatasaray'ın ilgisi devam ediyor. Alternatiflerden bir tanesi. Pap Gay, Villarreal'de yine Galatasaray'ın listesinde olan isimlerden bir tanesi. Kepren Turam, Juventus forması giyiyor. Aslında Galatasaray taraftarını en çok heyecanlandıran isimlerden bir tanesi. İhtimal düşük olsa da Galatasaray o zor ihtimalinin de peşinden gitmek istiyor. Orta saha için adaylar şu anda bunlar. 10 numaraya gelecek olursak Bernardo Silva ismi evet Galatasaray'ın gündeminde. Galatasaray oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. İlk günden beri söylüyorum oyuncu 3 yıl için 50 milyon euro beklentisi var. Ki bonservisi elinde olan işte imza parası dahil beklentisi olan rakamlar bu seviyelerde ama oyuncunun önceliği Türkiye değil. Oyuncu İspanya ya da İtalya'ya gitmek istiyor. Kariyerine buralarda devam etmek istiyor. Atletico Madrid'de görüşmeler belli bir seviyeye gelmiş durumda ama Galatasaray'ın vereceği rakamı şu anda Atletico Madrid vermiyor. Atletico Madrid ihtimali gerçekleşmezse o zaman Galatasaray söz konusu olabilir. Galatasaray'ın bu bölgedeki bir diğer alternatifi Borussia Dortmund forması giyen Julian Brandt. Oyuncunun sözleşmesi sona erdi. Şu anda Avrupa'dan talipleri olan oyunculardan bir tanesi. Galatasaray bu oyuncuyu imza parası artı maaşıyla kadrosuna katabilir. Oyuncu da Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor ama Galatasaray burada ilk ihtimalin peşinde. Bernardo Silva. Oldu ki işte yabancı oyunculardan çıkamadı. İhtimallerden bir tanesi de Can Uzun. Frankfurt forması giyiyor. Ama çok yüksek maliyetli bir oyuncu. Kulübü 40 milyon euro bonservis talep ediyor. Gerçekleşmesi zor transferlerden bir tanesi. 10 numara bölgesi de dediğim gibi Bernardo Silva, Julian Brandt, Can Uzun. Bir de Galatasaray taraftarı özellikle sosyal medyadan ve bir önceki videomuzun altına yazdığı için ben konuyu araştırdım. Lokomotiv Moskova forması giyen Bakra Kondratov, Rus oyuncu, 2005 doğumlu, 20 yaşında. Geçen sezon menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerilmiş. Ama Galatasaray orada tercihini Gabriel Sara'dan yana kullanınca bu oyuncu bu sezonda çok daha üstüne koyarak inanılmaz bir performans ortaya koydu. Yanlış bilmiyorsam 17 gol, 13 asistlik bir performans gösterdi.
1: İyi performans.
0: Zenit bir de şeye uyuyor. Şimdi senin transfer edeceğin oyunculardan 3 tanesinin Renato Niyaga var. Diğerlerinin 2003 ve sonrası doğumlu olması gerekiyor. Bu kontenjana uyan oyunculardan bir tanesi Bakratov. Zenit'in oyuncuya 5 milyon euro, bonservisi için de 25 milyon euro teklifi var ama oyuncu Rusya'dan ayrılmak istiyor. Paris Saint-Germain'in bir ilgisi var ama yeniden Galatasaray'ın gündemine gelebilecek yıldız adaylarından bir tanesi olduğunu söyleyelim. Barış Alper Yılmaz'ın ayrılığı konusunda da Galatasaray'ın bir hazırlığı var. Barış Alper Yılmaz'ı Arsenal geldi burada izledi. %100 teklif yapacak diye bir durum söz konusu değil ama yakından takip ediyorlar. Onun dışında Premier Lig'den yine 1-2 kulüp daha Barış Alper Yılmaz'ı çok yakından takip ediyor. Hatta İtalya'dan da yarın öbür gün Galatasaray'ın kapısını çalacak birkaç tane kulüp var. Onun ayrılık ihtimaline karşı Aral Şimşir, Midland forması giyiyor. Galatasaray'ın ilgilendiği oyunculardan bir tanesi. Kulübünün 15 milyon euro üstü bir bonservis beklentisi var ki Avrupa'dan da talepler var. Lille mesela çok yakından takip ediyor ve 9 milyon euro civarında bir teklif yaptılar. Midland ilk teklifi kabul etmedi. Devre arasında Trabzonspor 14 milyon euro bir teklif yaptı. Trabzonspor'a da gitmeyi kabul etmedi. Oyuncu Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. Barış Alper Yılmaz ayrılığı ihtimaline karşı Galatasaray böyle bir ihtimalin peşinden de koşuyor. Yine kanat transferi için Noah Lang kaderi belli olduktan sonra Napoli'de 30 milyon euro ödemek istemiyor Galatasaray. Tekrar kiralanma ihtimali söz konusu olabilir. Çünkü hani Galatasaray'ın o kiralık oyunculardan en memnun kaldığı isimlerden bir tanesi.
1: Çok iyi devre arası transferiydi bence.
0: Kesinlikle o parmağı kopma muhabbeti olana kadar inanılmaz iyi performans bence gösterdi. De. Bir de en son Antalya Spor maçı mesela Galatasaray'ın en kritik maçlarından bir tanesi. O maçta da oyuna girdikten sonra çok iyi performans gösterdi. Bir de taraftara çok ciddi anlamda bir uyum sağladı. Bir de bir şarkı çıkardı. İnanılmaz
1: güzel dinliyor şarkı ve
0: çok iyi.
1: Ben de dinliyorum.
0: Kesinlikle çok iyi. Yani artık birçok şampiyonluk kutlamasında futbolcular o şarkıyla çıkıyor.
1: Arsenal'li oyuncular falan da kullanmış hatta. Declan Rice oynuyor falan.
0: Evet evet. Yani çok güzel bir şarkı. Yani sempatik bir adam ve buraya çok iyi uyum sağladı.
1: Klibi falan müthiş. Tekerle falan çekmiş.
0: Harika harika. O Beşiktaş'ta falan takılıyor. Bir de biliyorsun Beşiktaş altyapısında falan oynamıştı. Ben sana şunu söyleyeyim. Eğer Galatasaray söz konusu olmazsa bence transferi için Fenerbahçe ya da Beşiktaş mutlaka devreye girecektir. Yani öyle bir ihtimal söz konusu. Bir de Arsenal'den sezon sonunda büyük ihtimalle ayrılacak Torşat. Belçikalı oyuncu Leonard Torşat. Galatasaray'ın gündemine geldi. Galatasaray bir nabız yokladı. Barış Alper Yılmaz'ın ayrılık ihtimaline karşı böyle bir girişim de söz konusu olabilir. Galatasaray'ın genel anlamda transfer gündemi bu şekilde. Şu an Dursun Özbek ailesiyle beraber Kemer'deki otelde tatilde ve 1 Haziran'dan itibaren Okan Buruk ve ekibinin sözleşmesi imzalanacak. Sonrasında transfer harekatı net olarak başlayacak diyelim Muzaffer Galatasaray'da.
1: Son bir şeyi sorayım sana ya.
0: Tabii ki.
1: Barış Alper transfer ihtimalini söyledin ya. Yönetimin beklentisi ne abi Barış Alper için yani fiyat anlamında?
0: Yönetim ne Osimhen'i ne Barış Alper Yılmaz'ı ne de başka bir oyuncuyu satmak istemiyor. Ama hani 60 milyon eurodan aşağı da bırakmak istemiyor.
1: Bırakmaz yani Barış Alper'i.
0: Ütopik gelebilir ama şunu söyleyeyim mesela. Leao menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye de önerildi, Galatasaray'a da önerildi. Şu an sokağa çık Galatasaray taraftarına sor. Leao mu Barış Alper Yılmaz mı? Bak Leao dünyanın en önemli yıldızlarından bir tanesiydi ki bu sene bir düşüş
1: yaşadı. Bu sene düşüşte. Evet.
0: Hani normalde geçen sene olsa 100 kişinin 90'ı Leao derdi. Tabii. Şu anda mesela Barış Alper Yılmaz daha yüksek çıkabilir. Ya Galatasaray'ın ben oyuncu satayım, para kazanayım diye bir hedefi yok. Ben bu kadroyu kurayım, zaten gelirlerimi arttıracağım. Ona göre yoluma devam ederim ama Barış Alper Yılmaz'ın bir Avrupa hayali var. Onun için de Galatasaray Kulübü'nün beklentisi 50 milyon euro üstü, 60 milyon euro seviyeleri diyebiliriz.
1: Abi ağzına sağlık, teşekkür
0: Senin
1: ederim.
0: Senin de ağzına sağlık, ben de teşekkür ederim. Videomuzu beğenirlerse, aynı zamanda Digifutbol'a abone olurlarsa seviniriz. Herkesin Kurban Bayramı'nı da kutluyoruz. Bayramdan sonra da yayınlarımıza devam edeceğiz.
1: Görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Kim ne dedi?
3: Digifutbol YouTube kanalında Yakup Çınar Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Bu bir tekrar yayındır.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Can Genç'le hafta sonu başlıyor. Herkese selamlar, sevgiler. Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gol'de sizlere Dünya Kupası özel içeriğimizi sunmak için hazırlandık. Tabii ki bölüm bölümden oluşacak içeriğimiz. Bütün milli takımların kadrolarına değineceğiz, şanslarına değineceğiz, hedeflerinin ne olması gerektiğine değineceğiz ki ele alacağız. Tabii ki milli takımımızı da ele alacağız ilk bölümde D grubuna gelince. Hatta şöyle söyleyelim, en azından sizler açısından da bir kılavuz olsun. İlk bölüm bizde A grubu, B grubu, C grubu, D grubu, E grubu, F grubu ve G grubunu, yani ilk 7 grubu ele alacağımız bir program olacak. Sonraki ikinci bölümümüzde de kalan 5 grubu ele alacağız ve turnuva ağacını hep beraber aslında doldurmuş olacağız. Sizlerin de tabii ki Dünya Kupası Endeksinde yorumları varsa aralarda küçük küçük yorum olarak tabii ki alırım. Ama onun haricinde birazcık daha esasında Dünya Kupası'na doğrudan kanalize olduğumuz bir yayın tasarladım ki A grubuyla başlamak istiyorum. Ev sahiplerinden Meksika yer alıyor A grubunda. Güney Afrika var, Güney Kore var ve aynı zamanda Çekya var. Esasında grubun dinamiklerine bakıldığı zaman şansların çok çok eşit gibi görülen bir grup. Yani en azından burada 3 takım çok çok sivriliyor. Meksika ev sahibi avantajıyla beraber, Güney Kore ve Çekya yani kadro organizasyonları olarak 3 takımın da zirve ve de favorisi olmayan bir grup. Yani tabii ki buradaki bütün olası eşleşmeleri ben akıllı ekranda, akıllı bir sistemde doldurdum. Maç skorlarıyla beraber bütün çizelgeyi, bütün turnuva ağacını sizler adına doldurdum. Tabii ki bunlar benim görüşlerim ama birçok kişinin de görüşleri çok çok kıymetlidir. Bütün hepsini tabii ki duyacaksınız. İlk etapta tabii ki ev sahibi olmasından da mütevellit, yani 3 ev sahibinden bir tanesi olmasından da mütevellit dememiz gerekir. Meksika'yı konuşmak istiyorum ki Meksika her zaman Dünya Kupalarında heyecan yaratan ülkelerden bir tanesidir ki bu Dünya Kupası'nda da Ochoa'yı görebileceğiz. Yani Ochoa'da gerçekten Meksika adına çok çok ikonik kalecilerden bir tanesidir. Yıllardır Ochoa'yı izliyoruz Dünya Kupası sahnesinde ki Meksika'nın yani şöyle bir geleneği var, en azından 94'ten 2018'e kadar her zaman son 16'ya kalmaya başardı. Yani 86 Dünya Kupası'nda çeyrek finali var Meksika'nın ki yani şöyle bakılınca tarihine en büyük başarısı Meksika'nın çeyrek final oynamak bu arenada. Ancak son yıllarda, yani 94 hatta modern çağıyla beraber son 16 takımı, yani gruplardan çıkıyor ama sonrasında daha güçlü bir ekibe elendiği bir senaryoyu görmek mümkün. Yani 94 Amerika'da da, 98 Fransa'da da, 2002 Güney Kore Japonya'nın ev sahipliği olan turnuvada da, 2006 Almanya'da, 2010'da Güney Afrika'da, 2014'te Brezilya'da, 2018'de Rusya'da turnuvalarda son 16 elendi ki kışın oynanan Dünya Kupası'nda, yani 2022 Katar'da grup aşamasına veda etmişti Meksika. Yani doğrusunu söylemek gerekirse ben Meksika'yı hem ev sahibi avantajıyla da beraber bu turnuvada bir tık daha şanslı görüyorum ki turnuva ağacını doldururken esasında bahsedeceğiz. Meksika'nın kadrosuna baktığımız zaman tabii ki hücum hattında Raul Jimenez çok çok dikkat çekiyor. Yani bu takımın lider oyuncularından bir tanesi. Her ne kadar Fenerbahçe'de çok çok iyi bir sezon geçirmese de Edson Álvarez de milli takım performansıyla her zaman dikkat çeken isimlerden bir tanesi. Tabii ki Diego Lainez gibi, aynı zamanda Santiago Jimenez gibi bir hücumcu da takımda çok çok değerli. Muhtemelen kaleyi Ochoa korumayacaktır. Malagun'u bekliyorum kalede olmasını. Ama takım özellikle hem ev sahibi olmasından hem kendi yarım yani şöyle anlatayım, Dünya Kupası'nın ev sahibi olması ve kendi saat diliminde oynamasından dolayı da ciddi bir avantaja sahip olduğunu düşünüyorum. Grup olarak da eğer tabii ki yani şöyle eşleşmelere bakılınca birbirine denk takımlar ve yani fikstür olarak da küçük de olsa bir avantajı var Meksika'nın. Çünkü şöyle söyleyelim, yani Meksika, şöyle bakıyorum, ilk maçta birazcık daha özgüven toplayabileceği bir maçla başlayacak. Yani Güney Afrika bu grubun zayıf halkası gibi gözüküyor ki biraz sonra biraz daha Güney Afrika'yı konuşuruz ama Meksika'nın Güney Afrika'ya karşı kazanarak esasında pozitif başlayacağını, ki yeni formattan dolayı en iyi üçüncülerin de net bir şekilde bir üst tura çıkacağı bu formatta esasında Meksika'nın kesinlikle gruptan çıkacağını düşünüyorum. Güney Afrika'yı biraz da konuşmak istiyorum Meksika'nın yanında tabii ki. Yani sonuçta ilk maçta beraber oynayacaklar ki Güney Afrika'nın böyle bir sürpriz yapmasını beklemiyorum. Evet, 2010'da ev sahibi olarak katılmayı başarmışlardı. Grup aşamasında elenmişlerdi. Hatta Shabalala turnuvaya damgasını vurmuştu. Hem ikonik saç stiliyle hem de oynadığı futbolla ama yani onlar da en azından ev sahibi olduğu turnuvada bir galibiyet elde etmeyi başarmışlardı. Ama sonra 2014, 2018 ve 2022 Dünya Kupalarında yer almadılar. Bu Dünya Kupasında varlar ama çok da başarılı olacaklarını düşünmüyorum. Hatta biraz sonra da zaten A grubunun nasıl bir şekilde puanlandırdığımda zaten duyacaksınız ama Meksika'yı çok daha önde görüyorum Güney Afrika'ya göre. Güney Afrika'nın evet turnuvaya bir lezzet katabilir. Turnuvada tribünlerde özellikle hani güzel görüntülerle, güzel auralarla bizleri mutlu edebileceği bir sahneye imza atabileceğini düşünüyorum. Ama futbol anlamında bence bu grubun zayıf halkası olarak nitelendirebilirim. Güney Kore enteresan bir takım. Yani Güney Kore, yani şöyle söyleyeyim, Dünya Kupalarına katılma geleneği olan 1986 Dünya Kupası'ndan 2026 Dünya Kupası'na kadar her turnuvaya katılan ki milli takımımızda da 2002 Dünya Kupası'nda üçüncülük maçı oynamayı başaran, onların da en büyük en başarılı olduğu turnuva 2002 Dünya Kupası. Onun haricinde iki kere de son 16 turunda çıkma başarısı gösteren bir milli takım. Yani Güney Kore takımına bakılacak olursa tabii ki değerli isimler var Güney Kore'de. Yani özellikle Heung-min Son yani çok değerli bir isim Güney Kore adına. Yani sonuç olarak en önemli isim Heung-min Son ki yani en son tabii ki biz onu Tottenham'dan hatırlıyoruz ama LAFC'de, Amerika Ligi'nde de gayet iyi performanslar sergiliyor. Tabii Wolverhampton'dan Hwangi Chan'ın da aynı zamanda Paris Saint Germain'den Lee Kang-in gibi çok iyi hücumculara sahip Güney Kore. Savunmada Kim Min-jae'yi tabii ki konuşmadan edemeyiz. Onun haricinde yani şöyle bakılınca bu gruptan çıkmaya aday gerçekten kaliteli isimleri barındıran kadrosunda bir takım görüyoruz Güney Kore'de. Ve son olarak Çekya'yı da tabii ki konuşmak isteriz ki Çekya bizim de milli takımımızda birçok aşamada karşı karşıya gelmiş bir takım olarak dikkat çekiyor. Ki Çekya'da düzenli Dünya Kupası oynayan takımlardan bir tanesi değil. Yani 2006 Dünya Kupası'na yer aldı, 90'da yer aldı, 82'de yer aldı ama onun haricinde çok eskilerde daha fazla yer alan bir milli takım. Yani grup aşaması haricinde bir, hatta düzeltiyorum, 1938 ile beraber iki kere çeyrek finali var. Bir de 1934'te tabii ki o dönem Çekya ismiyle değil, Yugoslavya olsa gerek ismiyle, ki kontrol ediyorum önündeki akıllı ekrandan, evet Yugoslavya ismiyle de Çekoslovakya olarak da zaten ondan önce, ama Yugoslavya olarak da final oynama başarısı göstermişti ama kendi, yani Çekya olarak ele alacak olursak şu ana kadar sadece 2006 Dünya Kupası'nda grup aşamasında mücadele etmiş bir takım. Buna rağmen gerçekten çok tehlikeli bir takım olduklarını düşünüyorum ki yani gerçekten şöyle bakılınca kadro kalitelileri de belki çok böyle alacalı büyük bir yıldız olmasa da kolektif oyun oynayan gerçekten birbirini tamamlayan oyunculardan kurulu bir milli takım görüyoruz Çekya'da. Ki mesela Çufal ve Suçek ikilisi özellikle West Ham'da oynadıkları dönemde zaten Çekya'nın önemli isimler olarak dikkat çekiyorlardı. Çufal şu anda Hoffenheim'da görev yapıyor. Bunu da söyleyelim. Tabii ki birçok kritik isim, birçok değerli futbolcu var. Hložek var, Chori var ki Chori fizikli bir santrafor. Slavia Prag izleyicileri, Slavia Prag maçı izleyenler hatırlayacaklardır. Onun dışında şöyle bakıyorum, Matej Vidra var, Patrick Schick var ki ülkemizde de birçok takımın transfer radarında birisi. Yani hücum hattında da böyle önemli oyuncular ve çok koşan, çok esasında kolektif oynamaya açık bir takım. Yani bu grubun da şöyle bir puanlamasını yapacak olursam da 6 tane maça da skorlar verdim. Tabii ki bütün dinleyicilerimizin yorumları da bu konuda çok önemli ama 6 maçı şu şekilde skorladım. Meksika Güney Afrika ile açılış maçında 2-0 Meksika kazanır dedim. Güney Kore Çekya maçında Çekya 2-1 kazanır olarak, yani ilk maçları bu şekilde noktaladım. Çekya Güney Afrika karşısında 2-1 kazanır dedim. Meksika Güney Kore karşısında 1-1 berabere kalır. Çekya Meksika maçı 1-1 biter. Güney Afrika Güney Kore maçında da 1-0 Güney Kore kazanır dedim ve bu sonuçlarla beraber Çekya 7 puanla grup lideri, 5 puanla ev sahibi Meksika ikinci, Güney Kore'yi 4 puanlı üçüncü, ki en iyi üçüncülerden bir tanesi olarak yaptım. Güney Afrika'nın da elendiğine işaret ettim. Çok kısa bir reklama gidiyorum. Çok kısa bir araya gidiyorum. Aranın ardından hemen B grubuyla devam edeceğiz. Evet, B grubuyla da devam ediyoruz. B grubunda da oldukça kaliteli ekipler var. B grubunda özellikle şunu da söylemem gerekiyor. Ev sahiplerinden Kanada var bir kere. Kanada'da yani gerçekten bu turnuvada ileriye gidebilecek takımlardan bir tanesi olarak gözüküyor. Bosna Hersek yer alıyor. Evet, bir tık daha zayıf Katar var. Ve İsviçre var, ki İsviçre bu turnuvaya iyi geliyor. İyi gelen takımlardan bir tanesi. Bütün hepsini değerlendireceğiz. Tabii ki B grubunun Kanada ile başlamak istiyorum. Ki Kanada'nın Dünya Kupası tarihine değinecek olursak da 2022 Dünya Kupası ve 1986 Dünya Kupası'nda mücadele etmişti Kanada. Bir tık daha aslında zayıf kadrolar vardı şu ana kadar, ama belki de Dünya Kupası tarihinde Kanada'nın en iyi kadrosuyla geldiğini de söyleyelim. Bu organizasyona özellikle Jonathan David gibi bir liderle bakalım neleri imza atacaklar, ki çok atletik bir takım olduğunu da söyleyelim. Kanada'nın gerçekten son yıllarda futbola yatırım da var Kanada'da. Ev sahibi olmasından ve taraftarın önünde oynayacak olmasından da kaynaklı olarak, ki sporu çok seven bir ülke olduğunu da biliyoruz Kanada'nın. O yüzden de gerçekten bu turnuvada iddialı takımlardan bir tanesi. Bosna Hersek tabii bizleri çok çok ilgilendiren takımlardan bir tanesi, ki özellikle Fenerbahçe'yi destekleyen taraftarlar şu anda belki akıllarına Edin Dzeko'yu getirmişlerdir. Edin Dzeko da yer alacak turnuvada. Edin Dzeko da hakikaten çok özel liderlerden bir tanesi. Bu aşamaya gelinmesinde, Dünya Kupası hakkı kazanılmasında da çok önemli pay sahiplerinden bir tanesi olarak dikkat çekiyor, ki bütün puanlamaları yapacağız. B grubunda Bosna Hersek'in de tabii ki tahminlerini sizlere aktaracağım. Katar ev sahibi olduktan sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılıyor. Ev sahibi kontenjanı olmadan Dünya Kupası'na katılıyor. Yani son Dünya Kupası'nda, Kasım ayında oynanan Dünya Kupası'nda çok da başarılı olamamışlardı ilk deneyimlerinde. En azından golle tanışmışlardı, onu söyleyelim. Yani sonuç olarak çok net bir futbol ülkesi olduğunu söylememiz pek de mümkün değil. Akram Afif dikkat çekiyor Katar adına. Yani Al-Sadd'da forma giyen oyuncu Akram Afif, ki konsol oyunu oynayan birçok belki dinleyicimiz vardır. Dinleyicilerimiz de belki daha aşinadır, ama Akram Afif hakikaten ikonik isimlerden bir tanesi. Onun dışında kadro biraz zayıf. Yani bu turnuvada da çok büyük bir başarı beklemiyorum Katar tarafından. Onu da söylemiş olayım. Katar'ı bu arada Lopetegui çalıştırıyor, ki yani Avrupa futbolunda gerçekten başarılı olmuş bir teknik adamdan bahsedebiliriz. Lopetegui, İspanyol teknik adam, Katar'ın başında. Ama çok büyük bir etki yaratabilir mi o kadroyla? Ben de bu soru işareti. İsviçre'ye geçeceğim, ki İsviçre bu grupta benim böyle en öne çıkardığım takımlardan bir tanesi. Yani sonuç olarak kadro kalitesiyle beraber bence grup liderliği için en net adaylardan bir tanesi. Yani Breel Embolo'dan bahsedebiliriz. Ren forması giyen. Nottingham Forest'tan Dan Endoy oynuyor. Orta sahada Granit Xhaka var, Sunderland forması giyen. Zakaria'yı görüyoruz Monaco'dan. Yaşari Milan forması giyiyor. Yani birçok isim var. Akanji var Inter'den. Elvedi Gladbach'tan. Ricardo Rodriguez'i Betis'ten. Kalede Kobel var zaten. Yani kadro olarak bu grubun bence favorisi İsviçre, ki biraz sonra da zaten puanlarında yaparız. Bu grubun puanlarında da yer veririz. Onu da söyleyelim. Şöyle önümdeki notları birazcık daha inceliyorum ve evet, eriştim şu anda. Yani bu grupta 6 tane, tabii ki her grupta olduğu gibi, maç oynanacak. B grubunda tabii ki açılış maçını, B grubunun açılış maçını Kanada oynayacak Bosna Hersek'le, ki ben de buna göre aslında bütün skorları doldurdum ve bir puan tablosu önüme çıkıyor. Kanada Bosna Hersek'le 2-2 berabere kalır dedim. Katar İsviçre maçında İsviçre'nin 4-1 kazanacağını öngördüm. İsviçre Bosna Hersek maçında İsviçre'nin 2-1 kazanacağını, Kanada'nın Katar karşısında 2-0 kazanacağını, İsviçre Kanada maçının 1-1 berabere biteceğini ve Bosna Hersek Katar maçının da Bosna Hersek'in 2-1 kazanacağı gibi bir senaryo ortaya çıkıyor ve B grubundaki tabloda da İsviçre ve Kanada'nın 1-2. Sıraları alması, yani İsviçre'nin 7 puanla lider, 5 puanla Kanada'nın ikinci, Bosna'nın 4 puanla en iyi üçüncüler arasına girmesini bekliyorum. Katar'ın da bu Dünya Kupası'nda 2 gol daha bulacağını öngörüyorum. Onu söyleyeyim, Katar'ın da 2 gol bulacağını, geçen Dünya Kupası'nda 1 gol bulmuştu, bu sefer de puanla tanışacağını düşünmüyorum Katar'ın. Tabii ki birçok şeyi konuşabiliriz, birçok tahmini konuşabiliriz, bunun üzerine de birçok detaya da değinebiliriz ama genel olarak, genel hatlarıyla bu şekilde değerlendiriyorum ve C grubuna geçiş yapmak istiyorum. C grubunda tabii ki Brezilya'nın grubu. Brezilya çok çok büyük favori. İlk etapta biraz Carlo Ancelotti'nin Brezilyası'nda konuşmak istiyorum ki Dünya Kupası tarihinin zaten açık ara en başarılı takımından bahsediyoruz. Yani çok çok ikon bir takımdır. Dünya Kupası denince akılları her zaman o yeşil sarı olan o Brezilya bayrağı, o karnaval havası, o samba her zaman gelir. Ki son dönemde açıkçası çok net bir başarı yok. Yani 2002'den sonra tabii 2014'te ev sahibi olan turnuvada üçüncülük maçı oynadı Brezilya ama onun haricinde çeyrek final aşamasının ötesine geçemedi. Yani 2006 Almanya'da, 2010 Güney Afrika'da, 2018 Rusya'da ve 2022 Katar'da da çeyrek final aşamasını geçemeyen bir Brezilya olduğunu söyleyelim. Bu grupta tabii yani Brezilya yine de çok çok büyük favori olarak görüyorum. Yani Neymar seçilecek mi seçilmeyecek mi çok fazla tartışma konusuydu. Hatta Brezilya Futbol Federasyonu'nun bir uygulaması sonucunda Carlo Ancelotti mikrofon başına geçip orada çok ikonik bir milli takım kadrosunu okuduğu bir seans var. Oyuncular ve bunun takip eden birçok kişi çok büyük bir salonda gerçekten çok enteresan bir atmosferde takip etmişti ki bizler de sosyal medyalardan takip etme şansına erişmiştik. Onu söyleyelim. Açıkçası gerçekten Neymar'ın seçildiği haberi geldiği anda salon yıkıldı. Bütün Brezilya'da karnaval havası olmuştu. Çünkü bu neden önemli? Yani Neymar nasıl seçilmez ki gibi soranlar da tabii ki olacaktır. Hatta duyar gibiyim bunu söyleyenleri. Son Dünya Kupası önceki kadroya Neymar alınmamıştı. Hatta bayağı da konuşulmuştu. Yani Neymar artık olmayacak mı? Neymar'la Ancelotti'nin arasında problemler mi var? Vesaire vesaire diye. Ama nihai kararda Neymar'ın da Dünya Kupası kadrosunda olduğunu söyleyelim ki yani tabii ki ülkemizden Alisson'un da, pardon düzeltiyorum, Ederson'un da kadroda olduğunu söyleyelim. Fenerbahçe forması giyen son kadroya seçilen Gabriel Sara Dünya Kupası kadrosuna alınmadı ama en azından Dünya Kupası kadrosundan önce milli takıma gitmesiyle de gerçekten bizi gururlandırmıştı Gabriel Sara. Tabii Brezilya kadrosu çok çok kuvvetli bir kadro ama yine de bence en büyük 3-4 favoriden bir tanesi değil Brezilya. En azından bu turnuvada yani tabii ki çok kaliteli bir kadro. Bakıyoruz Martinelli'si, Neymar'ı, Rafinha'sı, Vinicius'u, hücum hattı çok iyi. Kaleye baktığınız zaman Alisson, Ederson gibi iki tane çok üst düzey kaleci var ki Ederson Fenerbahçe performansıyla çok çok tartışıldı ama muhtemelen milli takımda daha iyi olur diye düşünüyorum, en azından onu söyleyeyim. Savunmada Bremer var, Gabriel Magalhães var, Marquinhos var. Yani gerçekten çok çok değerli savunma tandemini oluşturacak oyunculara sahipler ki ya bu sezonun en iyi stoperi kim derseniz belki dünya futbolunda Gabriel diyen birçok kişinin olacaktır. Orta alanda çok formda bir Casemiro var. Belki yaşı artık biraz daha geçmiş olabilir ama United'da ayakta kaldığı, United'de iyi bir sezon geçirdiğini söyleyebilirim. Bruno Guimaraes hakeza Newcastle'da forma giyiyor. Takım kötüydü ama Guimaraes bence iyi sezon geçirdi. Onun haricinde tabii ki Paqueta var. Flamengo forması giyiyor şu anda. En son West Ham'da oynuyordu Paqueta. Yani Brezilya'nın da turnuvada renk katacağı çok açık. Fas'a geçeceğim ki Fas yani son Dünya Kupası'nda bizleri bayağı şaşırttı ve yarı final oynadı. Yani Fas'ın o aşamaya gelmesi, en başarılı Afrikalı takımlardan bir tanesi olması, Afrika kontenjanından katılan takımlardan bir tanesi olması asla sürpriz de değildi. Çünkü çok büyük bir yatırım da vardı ve yani çok büyük bir yatırımdan ziyade futbola çok büyük bir ilgi vardı Fas'ta. Yani bunun meyvesinde yavaş yavaş almaya başladılar. Kadro gayet iyi. Yani Ashraf Hakimi önderliğinde hakikaten grup liderliğini zorlayabilecek kadar bir takım olduğunu düşünüyorum ki fikstürden sonra zaten neden bu şekilde değerlendirdiğimi anlayabilirsiniz. Fas da gerçekten kıymetli takımlardan bir tanesi. C grubunda Haiti var. Haiti de ilk kez Dünya Kupası'na katılıyor. Yani Dünya Kupası'na katılan böyle çok böyle nasıl diyeyim size, unique diyeceğim ama eşsiz diye çevirelim bunu daha çok Türkçesi. Eşsiz takımlardan bir tanesi.
8: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gol herkese mutlu bayramlar diler. İyi bayramlar.
8: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
7: Yani açıkçası merak konusu, lezzet katarlar mı? Belki tribünlerde bir lezzet katabilirler ama futbola dair ben çok büyük bir etki yaratabileceklerini düşünmüyorum. Özellikle bu dişli grupta tabii ki göreceğiz Haiti'nin de performansını. Şöyle bakılınca İskoçya'ya da geçmek istiyorum, grubun bir diğer takımı. İskoçya'da yani birçok kez grup aşamasında yer aldı Dünya Kupası'nda. 54, 58, 74, 78, 82, 86, 90 ve 98 yıllarında. Ancak grup aşamasını geçebilen bir takım olmadılar şu ana kadar. Onu da söyleyelim. İskoçya takımında tabii ki Ryan Christie, Bournemouth forması giyen oyuncu iyi bir sezon geçirdi. Hickey hakeza Brentford'da iyi bir sezon geçirdi. Scott McKenna olsun, Kieran Tierney belki biraz düşüştü ama Andy Robertson'la beraber sol kulvarda gerçekten takımda etki yaratabilecek isimlerden. Ki bu grubunda esasında puanlamasına geçmek istiyorum. Birazdan da tabii ki milli takımımızın yer aldığı D grubunu konuşacağım ama bu grupta da ilk maçın esasında bir final maçıyla başlayacağını söyleyebilirim. Yani takımların biraz daha temkinli olabileceği bir tablo olabilir. Brezilya-Fas karşılaşmasının ben 1-1 sonuçlanacağını düşünüyorum. Yani Dünya Kupası tabii ki sürprizlere açıktır. Brezilya her zaman tabii ki Fas'tan daha iyi bir takımdır ama ilk maç olmasından da dolayı turnuvanın birçok sürprize de açık olmasını da biliyoruz. Grup aşamasında özellikle bazı yüksek mertebeli takımlar birazcık daha ikinci viteste başlarlar. Yani ben Brezilya'yı açıkçası ilk maçta kazanacağını düşünmüyorum. Fas'la bir berabere kalır diye yorumladım. İskoçya'nın Haiti karşısında 2-0 kazanacağını düşünüyorum. İskoçya-Fas maçında Fas'ın 1-0 kazanacağını, Brezilya'nın da Haiti karşısında 4 golle şov yapacağını düşünüyorum. Sonrasında İskoçya-Brezilya maçında Brezilya'nın 2-1 kazanacağını, Fas'ın da son maçı Haiti ile oynamasından da kaynaklı olarak birazcık averaj kasarak böyle 5-0 kazanacağını yazdım önümdeki akıllı simülasyona. Ve bu simülasyonun ışığında ikili, yani daha doğrusu genel averajla Fas'ın Brezilya'nın önünde grubu birinci bitirmesini bekliyorum. İki takım da 7'şer puan toplamasını, İskoçya'nın 3. sırada 3 puanlı olmasını ve son sırada da Haiti'yi bekliyorum turnuvaya katılacaklar zaten ama gol bulmalarını dahi beklemiyorum. Gol bulurlarsa tabii ki benim adıma sürpriz olur ama çok da büyük başarı olur. Zaten Haiti'nin katılması demek zaten Haiti adına çok büyük bir başarıdır diyebiliriz ki milli takımımızın grubuna geçeceğim. Öncelikle her şeyden önce milli takımımıza başarılar dileyelim. Yani hepimiz çok çok heyecanlıyız. Özellikle yani milli takımımızın şu anki jenerasyonu beni, bütün taraftarlarımızı çok çok heyecanlandırıyor. Hatta ve hatta yani neden bir final olmasın bile dedirtiyor bizlere. Onu da söyleyelim. Yani milli takımımızda tabii ki yani 2002 yılında yarı final oynama heyecanı yaşadık. Onun dışında 1954'te katılmıştık Dünya Kupası'na. Şimdi 2026'da katılacağız. Yani önümüzde Dünya Kupası ve grupta da iki favoriden bir tanesi olarak gözüküyoruz. Amerika tabii ki ev sahibi avantajı olmasa idi belki Türkiye en büyük favori olarak gösterilecekti en azından grup aşamasında. Yani şöyle takımların geneline baktığımız zaman doğrusunu söylemek gerekirse bence en iyi 10-12 takımdan bir tanesi olduğumuzu düşünüyorum. Bunu son derece objektif söylediğimde söyleyeyim. Yani tabii ki milli takımımızın çok başarılı olmasını isterim. Her şeyden çok isterim belki de ama yani en iyi 10-12 takımın içinde olduğumuzu söyleyeyim. Yani bunu bu konuda mütevazı olmayacağım. Hani birazcık daha hedef düşürelim işte çocuklar başardığı zaman daha iyi bir şey daha başarılı olarak yorumlarız gibi değil. Biz zaten iyi bir takımız abi. Biz turnuvada acaba ne yapacağız onu merak ediyorum ben ki bunu göreceğiz. Yani Kaptan Hakan Çağlanoğlu'nun performansı çok bağlayıcı. Tabii ki Arda'dır, Kenan'dır, savunmada Abdülkerim'dir, kalede Uğurcan'dır. Bunlar hepsi çok çok değerli isimler ki yani saymadığım birçok isim var. Ama milli takımımızın bu turnuvaya böyle iz bırakacak, hatta yabancı tabir kullanmakta burada sakınca görmüyorum, dark horse derler yani plase takım diye çevirelim. Birçok zaten futbol otoritesi de uluslararası futbol otoriteleri de bu şekilde değerlendiriyor Türkiye milli takımını. Çok genç bir kadro ki bu kadro, bu nüve, bu çekirdek ilerilerde de bizi ileriki turnuvalarda daha da büyük başarılara götürebilir. Şunu da söyleyelim yani Türkiye eğer grubu lider bitirirse son 16'da daha rahat bir takımla eşleşecek gibi gözüküyor eğer olası senaryolar gerçekleşirse ve çeyrek finalde de İspanya'yla karşılaşacak gibi gözüküyor. İkinci bitirirse Arjantin'le son 16'da karşılaşıp ondan sonra bir tık daha rahat, daha yani babalarla eşleşmediğimiz denklem olacak. O yüzden 1-2 arasında yani aslında İnsanlar hepimiz bir simülasyonda ya da kafamızda bir şeyler düşünüyoruz. Hani İspanya şu anda açık ara Fransa ile beraber çok büyük favori. Acaba İspanya'nın olmadığı yoldan ikinci bitirsek daha büyük avantaj mı bizim adımıza diye herkes de bence kafasının bir yerinde bunu düşünüyordur diyeyim milli takımımız hakkında. Ki tabii ki Amerika ile konuşmaya devam edeceğim. Ev sahibi Amerika. Amerika kadrosu da çok çok iyi bir kadroyla geliyor Amerika. Yani Dünya Kupalarında da artık oynama geleneği çok net bir şekilde var. Yani son yıllarda özellikle 1990'dan 2026'ya kadar sadece bir kere katılmadı Amerika Dünya Kupası'na. Onun haricinde tabii ki son 16 var. Çeyrek final başarısı var şu ana kadar. Yani aslında oralarda düzenli olarak oynayan bir takım Amerika. Ve bu kadrosu da bence çok çok iyi bir kadro. Yani asla böyle Amerika'da futbol yok, işte Amerika'da birçok sıkıntı var gibi yorumlayacağımız bir dilim değil. Amerika'da hakikaten şu anda enteresan oyuncular var ki tıpkı Kanada için söylediğim gibi çok atlet takım. Giovanni Reyna orta sahada, Mönchengladbach forması giyen oyuncu. McKennie hakeza orta sahada çok kıymetli isim. Pepe'yi bakıyoruz, PSV'de çok iyi bir sezon geçiriyor. Haricinde Pulisic olsun, Balogun olsun, Timothy Weah olsun, bunlar çok değerli isimler. Hani belki savunma birazcık sıkıntılı ki Amerika maçlarında bence bol gol izleyebiliriz. Ev sahibi biraz tabii ki Amerika deyince akıllara eğlence, entertainment gelir. Bunlardan da kaynaklı olarak biraz daha açık oynayan bir milli takım görürüz. Pochettino'nun ekibini bu şekilde değerlendirebilirim Amerika'yı. Paraguay'a geçeceğim ki Paraguay'da Dünya Kupalarında her zaman renk katmış ekiplerdendir ki 86, 98 ve 2002'de son 16 oynama başarısı gösterdi. 2010'da çeyrek final oynadı Paraguay. Ama 2014, 2018 ve 2022'de Dünya Kupası'na katılamamıştı. Onlar da esasında en iyi kadrosuyla, en iyi dönemiyle gelmiyor. Yani Miguel Almiron tabii ki Newcastle'lı Almiron dikkat çekici isimlerden. Hatta Samudio ülkemizden de tanıyacak olanlar vardır. Anadolu takımlarında çok çok forma giymişti Samudio. Kendisi de kadroda yer alacak gibi gözüküyor. Şu andaki önümdeki akıllı ekranda bu şekilde yorumlayabilirim. Paraguay'da bu şekilde konuştuk. Avustralya'ya geçeceğim. Avustralya'da düzenli olarak Dünya Kupalarına katılan, en büyük başarısına son 16 olan bir takım. Ki yani Avustralya'nın da işte Mark Viduka'lı, Harry Kewell'lı kadrosuyla gelmediği çok açık. Aaron Moy Celtic'te oynuyor ki çok beğendiğim bir oyuncudur ama artık 35 yaşında. Yani orada da yani mutlaka bence futbol adına bazı şeylerin değişmesi gerekiyor. En iyi döneminde değiller ki Aziz Bey hiç de kadroda bu arada, onu da söyleyelim. Aynı zamanda Avustralya vatandaşı olan, ülkemizde de birçok sefer forma giyen bir isimdi Aziz Bey hiç. Birçok takımda forma giydi. Kaleci Matthew Ryan'ın iyi bir kaleci olduğunu söyleyebilirim. Yani iyi bir kalecileri var ama onun haricinde Avustralya takımının çok da öne çıkan, çok da böyle iyi bir takım olduğunu söylemek mümkün değil. Tabii ki grubumuzun puanlarına geçeceğim. Buradaki simülasyonda ben de bir şeyler hazırladım. Ki sıra sıra artık okuyayım. Amerika-Paraguay maçının 2-1 sonuçlanacağını düşünüyorum. Avustralya-Türkiye maçının ilk maçta Vancouver'da 2-0 kazanacağımızı düşünüyorum. Yani ilk maçlar sonunda grup lideri olacağımızı. İkinci maçlar sonunda da şu şekilde bir tablo var. Amerika'nın Avustralya karşısında 3-1 kazanacağı, Türkiye'nin de Paraguay karşısında 2-1 kazanacağı bir tablo öngörüyorum. Son maçta tabii Paraguay maçı San Francisco'da, Amerika maçı Los Angeles'ta. Los Angeles'taki maçta şöyle 2-2 bol gollü bir maç bekliyorum. Paraguay Avustralya'nın da 1-1 berabere kalacağını düşünüyorum ve burada da aslında aynı averaj olmasına rağmen gol fazlasıyla Amerika'yı grup lideri yaptım. Biz ikinci olarak bu şekilde, yani simülasyonu doldurduğunda bu şekilde çıktı. Ama ikinci olmak bence lider olmaktan belki de daha iyi olabilir. Yani Arjantin bizim daha rahat eleyebileceğimiz bir takım bence İspanya'ya göre. O yüzden belki de avantajlıdır. İki takımı da 7 puanda belirttim. Paraguay ve Avustralya'nın da turnuvaya veda edeceğini düşündüm. İkisinde birer puan alarak. Çünkü en iyi 12 tane üçüncüden 8 tanesinin çıktığını söyleyelim. C grubunda noktaladık. Ve sırada E grubu. E grubuna geçiyoruz. E grubunda da tabii ki favorilerden gösterilen, tabii Brezilya gibi birazcık da konumladığım, yani en büyük favorilerden değil ama Almanya her zaman turnuvalarda iz bırakmış, damga vurmuş takımlardan bir tanesidir. Almanya milli takımının da zaten başarıları ortadadır. Dünya Kupası'nda 4 kez şampiyon olma başarısı gösteren, yani Brezilya'dan sonra en başarılı takımlar arasında

kendine yer bulan bir ekip ki son olarak zaten Brezilya'da düzenlenen 2014'teki Dünya Kupası'na şampiyon olmuşlardı. Sonrasında bir başarısızlık dönemine girdi Almanya milli takımı. Yani 2018 ve 2022 Dünya Kupalarında grup aşamasında veda ederek hepimizi esasına şaşırttı. Almanya demek her zaman başarı demek normal şartlarda ama bu kadar tarihinde başarılara imza atan Almanya'nın doğrusunu söylemek gerekirse grup aşamasında son iki turnuvaya veda etmesi beni de bayağı şaşırtmıştı, onu da söylemiş olayım. Önümdeki şu andaki akıllı ekrana da bakıyorum, Almanya kadrosuyla alakalı tabii birkaç tane de yorum yapmak isterim. Yani özellikle bir kere tabii hani Almanya milli takıma seçilmesiyle Leroy Sané'yi de bir vurgulayalım. Leroy Sané de hakikaten turnuvada muhtemelen ilk 11'de olmayacaktır ama kulübeden çok artı sağlayabilecek bir isim olarak dikkat çekiyor. Musiala bu sezon belki bir tık sakatlıkların etkisiyle düştü ama her zaman çok kaliteli bir isimdir. Kimi orta sahada liderliğiyle çok kıymetli ki Manuel Neuer de milli takıma geri döndü. Milli takımdan emekliliğini açıklamıştı ama milli takıma geri dönerek esasında bu Dünya Kupası'nda yer alacağı haberini aldık ki muhtemelen zaten kaleyi Manuel Neuer koruyacaktır. Yani savunmanın beklerinde Raum, merkezde Rüdiger'i, Tah'ı göreceğiz. Sağ bekte esasında Kimi'yi mi görürüz yoksa farklı bir alternatif mi yaratır Almanya, onu göreceğiz. Yani orta alana bakıldığı zaman Pavlović Kimi ikilisi, Bayern Münih'in zaten orta sahası ki Angelo Stiller'de çok beğendiğim bir isim. Mutlaka bence Dünya Kupası kadrosunda zaman zaman izleyeceğimiz bir isim olur. Wirt çok tartışıldı Liverpool'da ama o da hücum hattına destekte dikkat çeken isimlerden birisi olabilir Havertz'le beraber. Yani böyle 4-2-3-1 şeklinde dizilecek bir Almanya bekliyorum. Nagelsmann yönetimindeki grubunda en net favorisi. Kurasao'yu konuşacağız. Kurasao da yani ilginç bir milli takım. Şu ana kadar Haiti için böyle şeyler söyledim ama Kurasao kadrosunu bir tık daha fazla iddialı buluyorum Haiti'ye göre. Yani Kurasao en küçük takım yüz ölçümü olarak ve yani orada Dick Advocaat'ın başardıkları çok acayip ki Dick Advocaat sağlık sebepleri dolayısıyla çalıştırmayacaktı milli takımı Dünya Kupası'nda. Ondan önce bir ayrılığını istemişti ancak vekaleten gelen hoca iki maçlık dilimde bir türlü o kimyayı yakalamayınca Dick Advocaat'ın da sağlık durumu iyiye gidince Advocaat'ı da Dünya Kupası'na Kurasao'nun başında göreceğiz. Kurasao da ya tabii ki çok çok yıldız isimler yok ama biraz daha tabii ki kültürel olarak da Hollanda menşeli oyuncular var ki yani milli takımdaki birçok isim Hollanda liglerinde forma giyiyor ki Bakunya kardeşler var. Juninho ve Leandro ki Leandro Iğdır FK'da oynuyor. Onu söyleyelim. Onun haricinde Bazur var Konya Spor'dan. Brenet var Kayseri'den. Ligimizden de tanıdığımız birçok isim var ki Obispo var ki savunmanın merkezinde en önemli isimlerden bir tanesi olarak dikkat çekiyor. Kurasao'da. Onun dışında bu grupta şöyle bakıyorum Fildi Sahili var. Fildi Sahili de yani turnuvalara her zaman renk katmış bir ekiptir. Yani grup aşamasını şu ana kadar geçemedi Fildiz Sahili ki sanki benim aklımda böyle bir son 16 ya da bir çeyrek yaptılar gibi kalmıştı ama yapmamışlar. Yani çok çok değerli isimler çıkardı şu ana kadar Fildiz Sahili. Yani en iyi kadroyla mı geliyor Fildiz Sahili? Hayır ama gruptan çıkar mı? Bence çıkmaya aday. Fena isimler yok. Yani Nicolas Pepe olsun, Amad Diallo olsun, Yan Diomande olsun ki Leipzig'te şu anda bütün büyük takımların radarına girmiş vaziyette. Onun haricinde Frankesi, Ulai milli takım kadrosunu söyleyelim. Trabzonspor'dan Wilfred Singo'nun da milli takımda olduğunu söyleyelim. Hatta Agbadu'nun da milli takımda olduğunu söyleyelim. Yani Yasin Fofana da var ligimizden. Esasında çok değerli isimlere sahip bir takım Fildişi Sahili ki gruptan çıkar mı? Bence çıkar diye şimdiden o puanlamayı yapmadan önce sizlere aktarayım. Ekvador biraz zayıf bir kadroyla geliyor ama Ekvador en azından 2002 yılından beridir düzenli olarak neredeyse milli takım seviyesinde Dünya Kupası'na katılıyor. 2010 ve 2018'de katılmadı. 2002, 2006, 2014, 2022 ve 2026'da katılmış olacak Ekvador. Grubun tabii ki puanlamalarına geçmek istiyorum. Almanya Kurasao maç başlangıcında Almanya'nın 5-0'la turnuvaya böyle radikal bir galibiyetle başlamasını bekliyorum. Her ne kadar Kurasao'nun Haiti'den daha iyi bir takım olduğunu düşünsem bile Fildiz Sahil'in Ekvador karşısında grup ikinciliği adına 2-0 kazanarak dikkat çekeceğini söyleyebilirim. Almanya
fil dişi karşısında 2-1 kazanır diye yorumladım. Ekvador Curaçao karşısında 2-1 veya 3-1 kazanır diye yazdım. 3-1 yazmışım. Ekvador Almanya maçının Almanya'nın 1-0 kazanacağını, Curaçao'nun da fil dişi sahayı karşısında direnemeyeceğini, yani 3-0'la mağlup olacağını burada vurguladım. Curaçao puansız 4. sırada, Ekvador 3. sırada, fil dişi sahili 2. sırada ve Almanya lider olarak E grubunu yorumladım. F grubuna geçeceğim ki F grubunda da açıkçası güç dengeleri birbirine yakın. Tabii ki Hollanda favori olarak gösteriliyor ama hiç belli olmaz demek isterim burada. Yani Hollanda tabii ki iyi bir kadroyla geliyor. Çok iyi savunma hattı var. Yani Van Dijk önderliğinde Van de Ven var. Birçok kaliteli isim var ki hücum hattı da hücum hattında biraz esasında işler Gakpo ve Memphis'in yaratıcılığına kalmış durumda Hollanda'da. Yani onu da söyleyelim. Yani muhtemelen grup liderliğine zaten oynayacak ama belli de olmaz. Çünkü grupta zorluk çıkarabilecek hem Japonya hem İsveç hem de Tunus gibi takımlar var. Japonya'ya devam etmek istiyorum ki Japonya'da da Nagatomo'nun seçildiği görüntüler orada Dünya Kupası seçimleri okunurken gerçekten sosyal medyaya damga vurmuştu. O da 39 yaşında milli takımına katkıda bulunacak Japonya'da. Ki Japonya kadrosuna bakılınca Maeda tabii ki dikkat çekiyor. Wataru Endo var Liverpool forması giyen. Daichi Kamada çok iyi bir sezon geçirdi Crystal Palace'ta. Ritsu Doğan Eintracht Frankfurt'ta sağ çizgide kaliteli bir isim ki Kubo da var orada aday sağ çizgide oynamaya. Yani bir çizgide Doğan, bir çizgide Kubo'yu izleriz gibi düşünüyorum Japonya'da. Gerçekten enteresan bir turnuva olabilir Japonya adına da ve tabii ki İsveç. Ben bu turnuvada çok beklentim var İsveç'ten. Yani İsveç'in iyi bir kadro olduğunu düşünüyorum. Bu arada bir dinleyicimiz Nijerya'nın turnuvaya katılamamasına üzülmüş. Tabii ki yani Nijerya büyük renk katardı. Onu da söyleyeyim. Bu arada yani ufak bir dil sürüşmesi yaşadım orada. Yani İlk bölümlerde ufak bir dil sürüşmesi yaşamıştım. Çekoslovakya, Yugoslavya ile alakalı çok fazla mesaj geldi bu konuyla alakalı. Tabii ki düzeltelim. Çekoslovakya ismi Çekya ismine dönüştükten sonra Çekya olarak ele aldığım zaman orayı yorumlamıştım. Tekrardan özür dileyelim oradaki yanlış anlaşılmadan dolayı. Benim dilim sürüştü. Sonradan düzeltmeye çalıştım ama çok geçmemiş dinleyiciye. En azından naçizane özür dilemiş olayım. Zaman zaman tabii ki belli başlı hatalar bizler de yapabiliyoruz. İsveç'e geçeceğim çünkü İsveç İsveç'in bayağı iddialı bir kadroyla geldiğini düşünüyorum Graham Potter yönetiminde. Yani Graham Potter'ın da inovatif bir teknik adam olduğunu ve geçiş hücumlarını çok çok iyi yapan bir adam olduğunu biliyoruz. Yani Elanga, Gyökeres ve Isak gibi 3 tane Premier Lig'de marka oyuncuya sahipler ön hatta. Orta sahada Ayari, Bergwall gibi 2 tane çok iyi orta sahaları var. Yani Premier Lig seviyesinde çok fazla oyuncusu olan bir takımdan bahsediyoruz. Kaleci biraz zayıf ama hücum hattının çok çok kuvvetli olduğunu söyleyebilirim İsveç adına. Puanlamaya geçeceğim. Ardından da tabii ki çok kısa da olsa hemen bir şekilde G grubunda konuşmaya çalışacağım. Hollanda'nın Japonya karşısında 2-0 kazanacağını düşünüyorum. İsveç Tunus karşısında 3-1 kazanır. Hollanda İsveç maçı 1-1 berabere biter. Tunus Japonya maçında Japonya 1-0 kazanır. Tunus Hollanda maçında Hollanda 2-1 kazanır ve Japonya İsveç maçında İsveç 2-1 kazanır diye yorumladım ve burada gol fazlasıyla İsveç grup lideri olarak 7 puanla dikkat çekti. İsveç'in arkasına 7 puanla Hollanda'yı yazdım. 3 puanla Japonya'yı yazdım. Tunus'u da puansız 4. sırada yazdım ve Belçika'nın yer aldığı gruba geçeceğim. Belçika yani F grubuna geçiyorum. Düzeltiyorum. G grubuna geçiyorum. Belçika tabii ki kaliteli bir kadroya sahip. Altın jenerasyon dediğimiz o Belçika'daki kadronun yani belki 2-3 turnuva önce daha iyi bir kadroya sahip olduklarını söylemek mümkün. Ama tabii ki Doku, Kevin De Bruyne gibi isimler, Lukaku gibi isimler, Trossard olsun, savunmada De Kuyper, kalede Kurtua, yani hakikaten iyi bir kadro olduklarını söylemeden etmeyeceğim. Mısır milli takımı tabii ki biraz daha Marmuş ve Salah endeksinde bir takım olarak dikkat çekiyor. İran milli takımının turnuvaya geleceğini haberlerini alıyoruz. Son haberlerimiz bu şekilde. Ama vize sürecinde biraz sıkıntılar olduğu haberlerini alıyoruz. Ama İran'ın da burada oldukça mücadele edeceği çok açık. Yeni Zelanda'ya geçeceğim. Yeni Zelanda kısmında da yani bu turnuvaya katılıyorlar ama yani şöyle söylemek gerekir. Biraz daha elemesi daha kolay bir konferanstan gelen bir takım Yeni Zelanda. Yani kadro biraz zayıf. Özellikle şöyle bakılınca da
üst seviye futbol oynayan takımlarda çok fazla oyuncu görmüyoruz. G grubunda hemen puanlamasını sizlere aktaralım. Belçika'nın Mısır'la 2-2 berabere kalacağını, turnuvanın açılış maçında bir sürpriz olabileceğini düşünüyorum. İran Yeni Zelanda maçına 1-1 dedim. Belçika İran maçına 1-0 Belçika dedim. Yeni Zelanda Mısır maçına 2-0 Mısır dedim. Yeni Zelanda Belçika maçına 2-1 Belçika dedim. Mısır İran maçına da 2-1 Mısır dedim.

0: O halde şimdilik kısa bir ara, aranın ardından tabii ki kalanların devam edeceğiz.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
0: Evet, ilk iki bölümde birçok grubu ele aldık. A grubunu, B grubunu, C grubunu, D grubunu, E grubunu ve F grubunu. Aynı zamanda G grubunu da konuştuk. Tabii ki bu bölümde kalan grupları konuşacağız. Sonrasında olası eşleşmeleri ve birçok detayı konuşacağız. Hatta bir kez daha hatırlatalım. H grubuna geçmeden önce İspanya ile başlayacağız konuşmaya ama olası senaryoda milli takımımız açısından bunu bir kez daha söyleme ihtiyacı hissettim. Grubu lider bitirdiğimiz senaryoda çeyrek finalde İspanya denk geliyor. Grubu ikinci bitirdiğimiz senaryoda son 16 turunda Arjantin denk geliyor. Bunu bir kez daha hatırlatalım. Orada bir kafa karışıklığı olmuş. Birçok dinleyicimiz de yazmış. Ona istinaden de bunu söylemek istedik. Tabii ki 0212 273 10'dan bizlere Dünya Kupası ile ilgili tahminlerinizi, görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Onları da seve seve yayında paylaşmak isterim. H grubuna geçmeden önce şöyle bir tabii ki diğer gruplardaki durumları da tahminlerimizi de en azından sizlere bir kez daha yinelemek istiyorum. A grubunda Çekya'nın lider, ikinci Meksika, üçüncü Güney Kore, dördüncü Güney Afrika olacağını ifade etmiştik ilk iki bölümde. B grubunda İsviçre'nin lider, Kanada'nın ikinci, Bosna'nın üçüncü, Katar'ın dördüncü ve Bosna'nın da en iyi üçüncü kategorisinden gruptan çıkacağını ifade etmiştik. C grubuna geçtiğimiz senaryoda birazcık da fikstür avantajından dolayı Fas'ı lider, Brezilya ikinci, bir gol farkıyla, averajla Fas'ı lider, Brezilya ikinci, İskoçya'yı üçüncü, Haiti'yi de son sırada olarak işaretledik. D grubunda, yani milli takımımızın grubunda da birazcık da tabii ki ev sahibi faktörü olmasından da kaynaklı olarak Amerika'yı bir adım, yani averajla, daha doğrusu daha fazla gol atmasını beklediğim için Amerika'nın bizim önümüzde tamamlayabilme olasılığını gördüm. En azından o şekilde işaretledim. Yani çeyrek final yolu daha açık ikinci olduğumuz vakitte. Lider olduğumuz senaryoda son 16'da son şampiyon Arjantin'le denk gelme durumumuz var. Tabii ki bu tartışılır. Son maç kader maçı olacak. Amerika ile oynayacağımız maç ama Amerika'yı averajla 7 puanla lider, Türkiye'yi 7 puanla ikinci, Paraguay ve Avustralya'nın da birer puanla turnuvaya devam edemeyeceği gibi bir senaryo işaretledik. E grubuna geçtiğimiz vakitte Almanya, Fil Dişi, Ekvator ve Curaçao sırasıyla, yani Almanya 9, Fil Dişi 6, Ekvador 3, Curaçao 0 olarak konuşmuştuk. F grubunda Hollanda'nın favori olmasına rağmen İsveç'in birazcık daha iyi bir kadroyla, iyi bir havayla geldiğini ifade etmiştik ilk iki bölümde. İsveç 7 puanla gol fazlasıyla lider. Daha az gol atmasını beklediğim Hollanda'nın, en azından grup etabında daha az gol atmasını beklediğim Hollanda'nın 7 puanlı ikinci, Japonya'nın 3 puanlı üçüncü, Tunus'un da turnuvaya veda edeceğini ifade etmiştik. Ve G grubunda Mısır, Belçika, İran ve Yeni Zelanda'nın yer aldığı grupta Belçika-Mısır maçının ilk maç olması sebebiyle birazcık daha iki takım adına da yenişemeyeceği bir maç olduğunu düşündüğümden de dolayı birazcık oradaki fikstür avantajıyla beraber Mısır'ı averajla lider, Belçika'yı ikinci, İran'ı ve Yeni Zelanda'nın da eleneceği bir senaryoyu sizlere aktarmıştık ki artık H grubuna, yani favori İspanya'nın grubuna geçebiliriz ki Opta verilerine göre de İspanya'nın Dünya Kupası'nı kazanma olasılığı %15,83 olarak esasında en büyük favori olarak gösteriliyor. Yani İspanya'nın ardından tabii ki Fransa dikkat çekiyor. Arjantin, İngiltere sonrasında geliyor ve Portekiz de onların biraz daha altında yer alıyor gibi bir opta verilerinin çıkardığı istatistikler bu şekilde olduğunu söyleyelim. H grubunda tabii ki ilk başta İspanya'yı konuşacağız. Turnuvanın en büyük favorilerinden bir tanesi İspanya ki onlar da gerçekten çok güçlü bir kadroyla geliyorlar. Yani belki kağıt üzerinde en iyi takımlar mı soru işareti. Yani Fransa kadrosu çok çok iyi bir kadro çünkü. Yani birçok kişi kağıt üzerinde baktığı zaman Fransa kadrosunu belki daha çok beğeniyor.

0: Bilir ama İspanya'da oyun ahengi gerçekten üst düzey ki son Avrupa Şampiyonası'nda son dilimde bunların hepsini çok da gördük. Yani özellikle takımdaki orta saha çok çok acayip. Mesela son turnuvadan hatırlıyorum Fabian Ruiz'in oyunu çok çok acayipti. Ki yani İspanya'da Nico Williams gibi Lamine Yamal gibi kenar oyuncuları var. Yani bu iki oyuncu da bu kadar aslında pasa dayalı, bu kadar aslında yani topu hızlı çevirmeye dayalı bir oyun oynanan ortamda iki de atletik ve iki tane adam geçebilen kenar oyuncusunun olması bence İspanya'nın elini çok çok güçlendiriyor. Yani şunu da söylemek lazım, birbiriyle beraber oynama alışkanlığı olan oyuncular var İspanya'da ki yani Luis de la Fuente hakikaten geldiği gün acaba bu adam kim diye sorduğumuz bir adamdı. Ancak yani geldiği günden itibaren hakikaten gösterdiği performansla gerçekten büyük takdiri hak ettiğini düşünüyorum Luis de la Fuente'nin. Yani bu turnuvada tabii ki yani programın son bölümünde turnuva ağacında son 32 turundan sonra neler olacağını da konuşacağız. İşte en iyi üçüncülerin sıralamalarının nasıl belirlendiğini hatta çok kısa söyleyelim, arada İspanya'ya konuşmaya devam ederiz. Yani en iyi üçüncü sonuçta 12 tane gruptan 8 tanesi çıkacak. İlk baştaki bakılan parametre en çok puan, sonra bakılan parametre averaj. Yani o grupta elde ettiği averaj takımların, daha sonrasında attığı gol fazlası, yani averaj eşitliğinde attığı golün fazlası. Ondan sonra da tabii ki yani şöyle parametreler devam ediyor. Fair play'e kadar gidiyor bu işler. Onu da söyleyelim. Yani az sarı kart gören, az kart gören takıma kadar bu eliminasyon devam ediyor. Açıkçası yani format çok tartışıldı. Yani artıları da olduğu gibi eksileri de var. Yani çok maç izleyeceğiz. Bu bizler adına güzel bir şey sonuçta. Yani 48 tane ülkenin beraber olacağı format çok güzel ama tabii ki en iyi üçüncüler konusundaki bu ikircikli durum zaman zaman tabii ki eleştirilere, bizim de eleştirimize sebep olacak gibi. Turnuva içinde bunu çok daha iyi anlayacağız, onu da söyleyeyim. Yani İspanya grubun çok büyük favorisi zaten, net bir şekilde gruptan çıkacaktır diye düşünüyorum. Bir sürpriz beklemiyorum. Suudi Arabistan tarafını konuşmak isterim ki yani Suudi Arabistan çok aslında yani geçmiş yıllarda çok büyük bir başarısı olmayan milli takım nezdinden bahsediyorum. Herve Renard'la beraber çok uzun yıllardır zaten devam ediyorlar Fransız Hoca ile beraber ki yani Renard son Dünya Kupası'nda da bayağı bir çabalamıştı. Ki hani orada da son Dünya Kupası'nda ya bir Arjantin maçı var, hiç unutamam. Hakikaten radyo gol mikrofonlarında sizlere inanılmaz bir maç aktarma fırsatı yaşamıştım Katar'daki Dünya Kupası'nda. Yani bu Dünya Kupası'nda bence yani grup aşamasının ötesine geçmeye aday takımlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum ben Suudi Arabistan'ın. Yani şu ana kadar tarihlerinde yalnızca 94 Dünya Kupası'nda bir son 16 gördü Suudi Arabistan ama onun dışında genellikle katılan, 2010 ve 2014 haricinde genellikle katılan grup aşamasında da veda eden bir takım olarak dikkat çektiler. Yani bu turnuvada tabii ki yani Salem Al Davsari çok çok ön plana çıkıyor Suudi Arabistan adına. Yani son Dünya Kupası'nda da öne çıkmıştı ki zaten Davsari'nin, yani Salem Al Davsari'nin çok çok değerli bir oyuncu olduğunu kulüp takımında da, yani Suudi Arabistan Ligi'ndeki en iyi oyuncular arasında gösterilen yegane yerli oyuncu olarak dikkat çektiğini söyleyelim. Onun haricinde tabii ki yani takımın savunma hattında sağ kanat bekinde Avrupa futbolunda da forma giyen Saud Abdülhamit iyi bir kanat beki. Yani orta alanda tabii ki çeşitli eforlu oyunculara sahipler. Hani orada bir futbol kültürü gerçekten gelişmeye devam ediyor. Çok büyük bir yatırım var zaten. Bu yatırımı da hepimiz çok çok iyi biliyoruz. Yani bu yatırım bir şekilde ilerleyen yıllarda mutlaka bir başarıya dönüşecektir diye düşünüyorum. Belki hani en üst düzey ya da bir kupa alacak bir takıma dönüşmeyecekler ama en azından yani futbol ilginin ülkenin PR'ı açısından da, ülkenin tanınırlığı açısından da arttığı ve buna çok yatırım olduğunu bir kez daha vurgulayalım Suudi Arabistan tarafında. Yeşilburun Adaları enteresan bir milli takım. Yani açıkçası çok zor bir gruba düştüğünü söyleyebilirim Yeşilburun Adaları'nın. Yoksa kadro olarak enteresan isimlere sahipler ki ligimizden tanıdığımız ki Trabzonspor formasıyla bu sezon hakikaten iyi bir performans sergileyen Pina'yı görüyoruz sağ bekte. Yani Hatta geri Rodriguez gibi, Nuno da Costa gibi ligimizde de hani hem oynayan aktif hem de daha önce oynamış isimler de var. Onun haricinde tabii ki Cabral'ı söyleyebiliriz. Yani hücum hattında Jovane Cabral ve Ryan Mendes, Iğdır'da da oynuyor bu arada kendisi. Hakikaten enteresan performanslar görebiliriz ama ya dediğim gibi birazcık bu işler turnuvada şey şansı, yani kura şansı ve kurada Yeşilburun Adaları'nın, yani Cape Verde'nin iyi bir kura çekmediğini söylemek yanlış olmayacaktır. Suudi Arabistan gibi, Uruguay gibi, İspanya gibi takımlara karşı ne yapabileceği soru işareti ama her zaman yani eğer mesela bir sonraki Dünya Kupası'na katıldığı vakitten farazi bir şekilde konuşalım. Bu kadro bir şeyler yaratabilir belki ama bu Dünya Kupası'nda biraz da grubun dezavantajından dolayı zor görüyorum Yeşilburun Adaları, yani Cape Verde'nin durumunu. Uruguay'a geçeceğim. Uruguay'da Marcelo Bielsa ile açıkçası çok net bir baskı takımı izliyoruz. Uruguay takımı hakikaten önde basma üzerine kurgulanmış bir takım ki her zaman kadro tercihleriyle de Marcelo Bielsa insanları şaşırtmaya devam ediyor. Uruguay tarihine bakacak olursak, yani Dünya Kupalarında oynama geleneği olan bir takım Uruguay. Hatta Dünya Kupası tarihinin ilk kazananı olarak da söyleyebiliriz. Yani 1930'da organizasyon başlamıştı ve ev sahibi Uruguay ilk dünya şampiyonu, yani Dünya Kupası sahibi olmuştu. Hatta 1950'de de Dünya Kupası'nı kazanarak müzesinde iki tane Dünya Kupası bulunduran ekiplerden bir tanesi. Yani son yıllarına biraz daha bakmak daha mantıklı olacaktır. Biraz daha modern dönem bu noktada bizlere daha kılavuz olacak durumlardan bir tanesi. Yani 2002 Dünya Kupası'nda Türkiye'mizin 3. olduğu Dünya Kupası'nda grup aşamasını geçememişti Uruguay. Sonrasında 2010 Dünya Kupası ile beraber, yani 2006'ya katılamadı. 2010'da üçüncülük maçı oynama, yani bronz madalyanın sahibi olma durumu oldu. Ki düzeltiyorum, 4. oldu. 3. maçını kaybetmişti Güney Afrika'da. 2014'te son 16 oynadı. 2018'de Rusya'da çeyrek oynadı. 2022'de şok bir şekilde grupta elendi. Yani bu sene ki Dünya Kupası'nda da çok zor bir gruba düştü Uruguay. Yani birazcık tabii ki yani zorlansalar da biraz format gereği eğer bir galibiyet aldığınız takdirde, eğer çok kötü bir averaja sahip değilseniz zaten en iyi üçüncüler arasında çıkacak gibi oluyorsunuz. O yüzden de burada açıkçası Uruguay'ın hani gruptan bir şekilde çıkayım, aynı Suudi Arabistan gibi yani gruptan bir şekilde çıkayım da sonrasına biraz daha bakarız mantalitesiyle yer alacağını düşünüyorum. Yani Marcelo Bielsa her zaman çok yani tansiyonlu, şiddetli bir yüksek pres oyunu oynuyor. Zaman zaman Uruguay milli takımında Marcelo Bielsa'nın da kendi prensiplerini ikinci plana atıp biraz daha skoru korumaya yönelik en azından belli maçlarda oynayacağını düşünüyorum. En azından bu turnuva nezdinde. Tabii ki her grubu konuştuk. Birçok grubu da konuşmaya da devam edeceğiz. H grubunun takımlarına, maçlarına tabii ki ben de skor tahminleri yaptım ki İspanya'nın grubun ilk maçında Cape Verde karşısında, yani Yeşilburun Adaları karşısında 4-0 kazanacağını öngörüyorum. Suudi Arabistan Uruguay ilk maç, hatta iki takım adına da belki de erken final gibi bu finalde puanların paylaşılacağını düşünüyorum. 1-1 olarak yazdım simülasyona. İspanya Suudi Arabistan maçında İspanya 3-1 kazanır diye not ettim. Uruguay'ın da Cape Verde karşısında 2-0 kazanacağını öngördüm. Uruguay İspanya maçında İspanya'nın yoluna dolu dizgin devam edeceğini ve 3-0 kazanabileceğini yazdım. Cape Verde, yani Yeşilburun Adaları ve Suudi Arabistan arasında oynanacak son maçta da Suudi Arabistan'ın 2-1 kazanacağını not ettim ki İspanya bu tabloda 9 puanla lider olarak gruptan çıkacak gibi gözüküyor. Suudi Arabistan Uruguay ikilisinde de fazla gol atan takımın Suudi Arabistan olacağını düşünüyorum. Yani iki takım da 4'er puan toplar. Birisi ikinci, birisi üçüncü olarak gruptan çıkarlar gibi öngörüyorum ve Cape Verde'nin de bu şanssız grupta puansız ayrılacağını düşünüyorum. Bu şekilde birazdan da I grubuna geçeriz. I grubuna geçmeden de şöyle bir soluklanalım.
1: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
0: I grubuyla da devam edelim. I grubunda da gerçekten çok kıyasıya bir mücadele bekleyebiliriz. Hepimiz açısından da izlemesi keyifli bir grup olacaktır. Çünkü Norveç, Fransa ve Senegal'in kıyasıya mücadele edeceği bir grup. Irak da var tabii ki Irak yani burada... Demin de konuşuyorduk. Cape Verde ile Irak gerçekten çok şanssız gruplara düştüler turnuvada. Ki turnuvadaki birçok faktörde düşündüğümüz zaman kura şansı her zaman turnuvalarda çok çok önemlidir. Bunu da her zaman vurgularım. Ki birçok dinleyicimiz de bence bu konuya da hakimdir. Yani açıkçası burada favorilerden Fransa'yı konuşarak başlamak isterim ki demin de söylediğim gibi yani İspanya ile beraber en büyük favorilerden bir tanesi olarak Fransa gösteriliyor. Yani Deschamps'la beraber yıllardır zaten birbiriyle oynamaya alışık bir takımdan bahsediyoruz ki kadro çok iyi, çok alternatifli. Yani birçok mevkide hakikaten hocanın karar vermesi çok zor. Yani Deschamps'ta ne görüyoruz? Mesela klasik bir Fransa milli takımında son dönemde. Yani dörtlü bir anlayış, iki veya üçlü bir orta saha ve önde üç veya dört tane hücumcuyla kurgulanan atik, dinamik ve direkt oynayan takımlar görüyoruz Deschamps yönetiminde. Ama bek tercihlerinde özellikle kanat beklerinden ziyade birazcık daha stoper karakterli bekler kullanmayı seven bir hoca Didier Deschamps. Ki yani bunu da mesela genelde sol bekte Lucas Hernandez'i tercih ederek görüyoruz. Yani mesela sağ bekte böyle bir oyuncusu var zaten ki kim olsa zaten Koundé'yi kullanacaktır ama sol bekte yani Lucas Hernandez'in normal şartlarda yerine Theo Hernandez veya Digne ile oynar diye tahmin ederim. Normal şartlardaki herhangi bir antrenör ki bu turnuvada da göreceğiz. Yani Fransa milli takımının sol beki kim olacak? O da bir soru işaretlerinden bir tanesi. Kaleyi Manyan koruyacaktır zaten. Yani Milan'da da fena bir sezon geçirmedi. Yani merkezde hemen hemen kesin gibi gözüküyor. Yani Dayo Upamecano Bayern'de zaman zaman çok eleştirilen performansları imza atsa da yani Saliba ile beraber belki de birbirini en iyi tamamlayan stoper partnerleri olarak gözükebilir. Orta alanda yani Tchouameni ile Rabiot ilk planda yan yana oynayacak gibi gözüküyor. Yani tabii ki N'Golo Kante de buradan tekrardan kendisine de başarılar dileyelim. Birçok yani temsilcimizin yani Türkiye takımlarının temsilcilerinden oyuncular da var Dünya Kupası havuzunda. Kante de bunlardan bir tanesi. Kante'yi de muhtemelen rotasyonda göreceğiz gibi geliyor. Ki Zaire Emery'yi de zaman zaman hoca kullanacaktır merkezde. Ama ana planda Rabiot ve Tchouameni'yi bekliyorum orta alanda. Ki aslında en büyük soru hücum hattında. Şimdi elde çok son dönemde en azından çok tartışmalara konu olan Mbappe var ki kesin oynayacaktır zaten. Yani Mbappe'nin yanında sezonun en iyi oyuncularından bir tanesi Olise. Gerçekten bir başka sezonun en iyi oyuncularından bir tanesi Cherki, Dembele ve Due var. Yani Barcola da var ama yani buradan 4 tane oyuncuyu nasıl kombinler de diyor Deschamps. Hakikaten zor yani ne yapsa eleştirilecek hoca yani bu konuda. O yüzden de ben çok da fazla eleştirmek istemiyorum. Yani turnuva boyunca Fransa'nın hücum hattında işte abi şu oynar bu oynamalı gibi çok büyük eleştiriler yapmak yersiz olur. Sadece yani benim düşünceme göre herhalde hoca yani uçta Mbappe ile oynayacaktır. Onun arkasına Cherki, solda Dembele, sağda herhalde Olise gibi düşünüyorum. Yani burada Barcola'ya biraz yazık oluyor. Yani kulübede Barcola gibi bir oyuncunun olması yani PSG'de de gerçi yani 30 dakika 40 dakikalar daha çok alıyor yani sonra 55'ten 60'tan sonra daha çok oyuna giriyor ama yani muhtemelen böyle olacaktır. Ya turnuva içinde şeyi de görebiliriz bu arada yani Mbappe'nin zaman zaman sol kenarda oynadığı denklemler de görebiliriz çünkü Ousmane Dembele'nin Paris Saint Germain'le tepede oynadığı denklemlerde var ki yani ana plan esasında Paris Saint Germain'de Luis Enrique'nin ana planı Dembele'yi tepede konumlamak oluyor. O yüzden de Mbappe'yi sol çizgide göreceğimiz maçlarda olacaktır diye söyleyebilirim. Açıkçası tabii yani grubun bütün bunları da konuşuyoruz. Yani grubunun çok net favorisi Fransa. Ha grubu favori lider bitirecek diye bir şey yok ki Fransa'nın genel tarihinde düşündüğümüz zaman ben grup aşamasında çok fazla birinci ikinci viteste olduğunu hatırlarız ki hatta grup aşamasında bir tane talihsizlik de yaşamıştı benim hatırladığım 2002 Dünya Kupası'nı hatırlıyorum yani orada da grup aşamasında çıkamayan bir Fransa vardı ama ya burada öyle bir sürpriz olmayacaktır tabii ki Güney Afrika'da da böyle bir sıkıntı yaşanmıştı ama 2006'da final oynayan, 2018'de şampiyon olan, 2022'de yine final oynayan, yani artık kafa takım en büyük favorilerden gösterilen bir Fransa var. Yani grup aşamasında ben yine çok çok net Fransa lider bitirir demiyorum ki zaten biraz sonra sizlere de açıklayacağım yani gruptaki planları, oradaki simülasyondaki skorları nasıl doldurduğumu açıklayacağım. Yani bu turnuvada özellikle grup aşamasında bence birkaç tane, hani maç olarak değil ama sıralama olarak çok fazla sürpriz göreceğimizi düşünüyorum ben. En azından dizilimi olarak, yani 1-2-3-4 dizilimi olarak sürprizlere açık bir turnuva olacağını düşünüyorum. Sonraki etapta belki 32-16 turunda biraz daha hani favoriler çıkacaktır ama yani en azından grup aşamasında sürprizlere gebe bir turnuva bekliyorum. Kanada, Meksika ve Amerika'nın ortak düzenlediği 2026 Dünya Kupası'nda Senegal'e geçeceğim ki Senegal'de de Alou Cisse Hoca, buradan Göksel'in çağrısı araca da selam olsun, çok severiz yani ikimiz de kendisini. Alou Cisse'nin kenardan baskı talimatı verdiği elle o jestle mimini hiçbir zaman unutamayız. Buradan da kendisine de selam yollamak istedim. Açıkçası yani Senegal'i de güçlü bir kadroyla görüyoruz. Dolu dolu bir kadroyla görüyoruz ki Afrika'nın belki de en güçlü kadrolarından bir tanesi Senegal. Yani kalesi de iyi. Yani sonuçta Afrikalı takımlarda, Afrika'dan gelen takımlarda genelde iyi performans görmüyoruz, kaleci performansları, ama Edouard Mendy, Mendy veya diyelim, Mendy'nin gerçekten performansını değerli buluyorum ben. Şu anda tabii ki en gözdeliklerden bir tanesi de değil. Yani Suudi Arabistan Ligi'nde oynuyor Mendy ama sonuçta oranın da en majör takımlarından bir tanesinde Al Ahli'de forma giyiyor. Yani kadroya bakıldığı zaman tabii ki Sadio Mane dikkat çekici. İliman Ndiaye var hücum hattında. Nicolas Jackson var. Onun haricinde Assane Diao Komo'da çok iyi bir sezon geçirdi. Yani hücum hattında da ligimizden de Şerif Ndiaye'yi de görüyoruz. Yani muhtemelen ilk 11 olmayacaktır Şerif Ndiaye ama iyi bir hamle olur. Yani İbrahim Mbaye var, çok genç bir oyuncu, PSG'de çok fazla forma şansı bulamadı. Ama yani hücum hattını etkili buluyorum. Orta sahada özellikle İdris Saganagay ve Papegye'ye yani biri Valencia, biri Villarreal, biri Everton'lı. Bu iki orta saha oyuncusu gerçekten değerli işleri imza attı bu sene. Ki bunun yanında Habib Diarra yani hat kıran koşularıyla beraber Sunderland'de çok çok iyi bir sezon geçirdiğini söyleyebilirim. Habib Diarra'nın. Yani orta saha kurgusunda Senegal'in hakikaten hiçbir zaman geri adım atacak bir kadrosu olmadığını da bir kez daha vurgulamak isterim. Yani çok çok iyi bir kadroyla geliyor Senegal, bunu da hatırlatalım. Hatta Pape Matar Sarı da atlamayalım, Tottenham forması giyen oyuncuyu, her ne kadar Tottenham bu sene sıkıntılı bir lig serüveni yaşasa da Pape Matar Sar hakikaten iyi futbolcu olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim. Yani savunma hattında sol bekte Eladji Malik Diouf gerçekten imza performanslardan bir tanesini sergiliyor West Ham'da. Ondan önceki serüveninde de hakikaten dikkat çeken bir oyuncuydu. Yani bunların yanında İsmail Jakobs var tabii ki. Yani sol bek rotasyonunda orada hocanın birazcık karar vermesi zor olacak. Cisse hocanın, yani Jakobs da zaman zaman çok çok iyi maçlar oynayabiliyor. Yani muhtemelen biraz zayıf rakiplere karşı Eladji Malik Diouf'la belki biraz daha savunmayı daha katı yapması gereken vakitlerde Senegal'in de Jakobs'la oynayabileceğini düşünüyorum. Yani Kalidou Koulibaly tabii ki savunmanın merkezinde oynayacaktır. Niakate ile beraber, yani Lyonlu oyuncu Niakate ile beraber Koulibaly'yi savunmada bekliyorum ki sağ bekte de Crepin Diat da olacak gibi gözüküyor, her ne kadar sağ ön oyuncusu olsa da Monakolu oyuncu. Kalede de Mendy zaten. Yani Senegal'de bu şekilde bir kadroyla geliyor. Irak konusunda, yani Irak tabii ki nispeten daha kolay bir elemeden geldi ki yani şu ana kadar 1986 senesinde Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmıştı. Bir grup aşamasında elenmişti. Meksika'da düzenlenen 86 Dünya Kupası'na katılmıştı. Yaklaşık çok uzun bir müddet sonrasında, yani 2026'da bu sefer yine katılacak ama yani çok zor grup. Dediğim gibi Irak'ın şansını çok çok kuvvetli görmüyorum. Yani puan alsa bence başarı Irak, özellikle bu grupta. Çünkü grubun son takımı da Norveç. Hatta Norveç'e de geçelim. Yani Norveç milli takımında şöyle biraz daha konuşmak istiyorum. Çok formsuz bir Ødegaard var, kabul, ama yani uçta Haaland var, Sørloth var, Schjelderup var. Yani çok kuvvetli bir kadroyla geliyor ve yani burada Türkiye ile beraber işte birazcık daha underdog dediğimiz, yani hakka teslim edilmeyen ya da dark horse dediğimiz plase takım olarak Türkiye'nin yanında Norveç'i de yazabiliriz bence. Enteresan bir kadro Norveç. Evet, belli mevkilerde yani kalitesiz isimler de var. Yani nispeten diğer bölgelere nazaran kalitesiz diyebiliriz. Ama mesela yani orta alanda Sanderberg, Ödegaard, Patrick Berg, Torsby gibi, savunma hattında Ayer, Rierson gibi isimler var. Mesela savunma birazcık daha iyi olsa ya da çok çok iyi bir kalecisi olsa yani Norveç'in, çok daha başka şeyler konuşabilirdik. Ama bakalım, yani Erling Braut Haaland ve yanında Ödegaard'la beraber bu ikili esasında damga vurabilir bu gruba da. Onu da söylemiş olayım. Hatta grubumuzun da puanlamasına geçelim. I grubunun puanlamasına geçelim. Tabii ki 6 maçın skorlarını önden yazdım. Fransa-Senegal maçının 0-0 biteceğini düşünüyorum. Zaman zaman grubun ilk maçlarında bu tip tıkanık skorlar olur. İki Fransızca konuşan ülke maçında. Senegal'in bir şekilde direnebileceğini düşünüyorum. O yüzden 0-0 yazdım. Norveç'in Haaland ve Ödegaard önderliğinde Irak karşısında 4-1 kazanarak turnuvaya başlayacağını, Fransa'nın sonrasında Irak karşısında 3-0 kazanacağını düşünüyorum. Norveç-Senegal karşılaşmasında Norveç'i 2-1 kazanacağını öngördüm. Yani Norveç'in gerçekten iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Yani bu gruba da damga vurabilir. Bu kadro en azından grup aşamasına damga vurabilir diye notlarımın arasında var ki Norveç-Fransa maçının da 1-1 bitebileceğini buraya yazmışım önüme. Senegal'in de Irak'a 3-1 yeneceğini yazmışım. Buradaki puanlamaya göre de Norveç'i 7 puanla lider, Fransa'yı 5 puanla ikinci, Senegal'i 4 puanla üçüncü ki turnuvaya devam edecek Senegal'de benim buradaki hesaplarıma göre, Irak'ın da son sırada yer alacağını öngörüyorum. Onun haricinde tabii ki J grubuna, yani son şampiyon Arjantin'in grubuna da geçmek istiyorum. Yani Lionel Messi'nin çok ekstra bir durum olmadığı koşulda herhalde son Dünya Kupası diye söyleyebiliriz. Tıpkı Cristiano Ronaldo'yu da birazdan konuşacağımız gibi, ama herhalde Messi'nin son Dünya Kupası olacaktır. Tabii ki bunu şu anda bilemeyiz. Yani tabii ki açıklamalar son Dünya Kupası olacağı şeklinde, ama mesela Manuel Neuer'de de son Dünya Kupası olacak diye konuşuluyordu. Adam geliyor yani. O yüzden de Arjantin'i tabii ki Messi'den ayrı düşünmek çok güç. Messi endeksinde oynayacak bir takım ki gerçekten çok çok iyi bir kadroyla geliyor Arjantin bu Dünya Kupası'na. Hani kalede Emiliano Martinez zaten Arjantin'de büyük maçlarda her zaman öne çıkmayı başardı. Hiç final kaybetmedi Emiliano Martinez. Bunu da söylemiş olalım. Onun haricinde tabii ki yani savunma hattına bakılacak olursa, yani Molina muhtemelen sağ kulvarda oynayacaktır. Sol kulvarda oynamaya aday birçok isim var ama net bir isim yok gibi. Önümdeki tabloda bakıyorum. Yani stoperde Senesi, Otamendi gibi. Haricinde şöyle biraz daha bakıyorum. Yani muhtemelen bu ikisi olacaktır ki Romero da olabilir. Yani buradaki bu üçlüden iki tanesinden bir tanesi oynayacaktır ki Arjantin'in sol bekinde de ya Medina'yı ya da Tagliafico'yu göreceğiz gibi. Balerdi de sol bek oynayabilen bir oyuncu ama yani savunma hattı birazcık belki de hani at üzerinde kulağa çok da en iyi savunma hattı gibi gelmiyor Arjantin adına, ama orta alan ve ileri hat zaten herhalde tartışılmaz diye düşünüyorum. Yani orta alanda şöyle isimlere bakıyorum önümde. Yani Rodrigo De Paul var, Enzo Fernandez var, McAllister var, Buendia belki kenar oynar. İşte Palacios var. Yani bu isimler orta alanda birbirini de çok iyi tamamlayan isimler ki zaman zaman hücum hattında 3 tane hücumcuyu biraz daha önde konumladığı vakitte Scaloni bu arkadaki üçlü de zaman zaman ilerideki üçlünün açığını kapatabilecek eforlu oyunculardan kurulu olduğunu da söyleyelim. Tabii ki aynı Enzo Fernandez gibi top tekniği üst düzey bir oyuncu da var orta alanda. Tıpkı McAllister gibi. Ki ileri hatta zaten hocanın karar vermesi hakikaten çok zor. Yani muhtemelen herhalde şöyle olacaktır. Hani Messi ve Alvarez ikilisini göreceğiz. Yani ama Giuliano Simeone de oynayabilir. Yani Atletico'da çok iyi bir sezon geçirdi. Onun dışında Alma da yani plasebe adayı olabilir. Onun dışında bakıyorum önümdeki listeye, yani bu şekilde, ama ana planda Messi Alvarez ikilisini görürüz. Simeone de onları üçler gibi. Yani belki bir 4-4-2 de görebiliriz Scaloni'den, 4-3-3 de görebiliriz ama 4-4-2 görürsek işte Giuliano Simeone'ye tıpkı Atletico Madrid'deki rolü, işte Julian Alvarez'i de tepede Messi ile beraber önde ikili. Aslında biraz Atletico Madrid'in şemasında görebiliriz Scaloni'nin ekibini, ama 4-3-3 de görebiliriz. Bunu turnuva içinde maç maç hoca karar verir. gelecektir diyerek Cezayir'e geçmek istiyorum ki Cezayir'de yani turnuvada ilginç yani gerçekten renk katabilecek takımlardan bir tanesi ki yani 2014 geliyor akıllara burada. Brezilya'da gayet güzel bir renk katmıştı Cezayir. Son 16 başarısı göstermişti. Ondan sonra katılamadılar yani 2018 ve 2022'de ama 2026'da gerçekten rekabetçi bir şekilde mücadele edeceklerini düşünüyorum. Cezayir

0: takımının. Ürdün'e geçeyim çok kısa, Ürdün'de konuşayım. Yani Ürdün bu turnuva öncesinde henüz Dünya Kupası'na katılmamıştı. Bu ilk turnuvası olacak Ürdün'ün ki yani kadroya bakıyorum yani bu seviyede mücadele etmesi çok zor gibi geliyor. Yani tabi tanıdık oyuncu var mı diye de şu anda önümdeki ekrandan bakıyorum ama benim tanıdığım veyahut da hani ismini duyduğum var ama böyle izledim, aa bak şu adam şu adam gibi bir net bir yorum yapabileceğim bir milli takım değil Ürdün. Başarılar dileyelim burada Jamal Sellami hocaya ama dediğim gibi yani Ürdün'ün şansı zor. Ama tabii ki şöyle de bir şey var, yani grupta yani Ürdün gidip sürpriz bir şekilde bir galibiyet alır, bir anda gruptan da çıkabilir. Yani bu turnuvanın da böyle bir tarafı var. Yani size bir galibiyet ve çok fazla gol yemediğiniz denklemlerde averaj gerçekten gruptan çıkarabiliyor ve size artık yeni formatta, eskiden son 16 vardı, şu anda yine son 16 var ama son 32 turuna kalma diye bir aşama artık var. Yani 48 takımın 32 tanesi tur atlayacak yeni formatta. O yüzden de yani böyle enteresan sürprizler görebiliriz. İşte şu anda farazi konuşuyorum. Birçok planı da zaten sonra da anlatırız bir kez daha konuştuğumuz vakitte ama Kurasao bir galibiyetle gruptan çıktı falan gibi bir hikaye de çıkabilir ortaya. Ama dediğim gibi zor bir ihtimal olarak görüyorum. Yani bu grubunda tabii ki sizlere önümdeki akıllı ekrandaki bu anlamalarını da yaptım. Arjantin ilk başta Cezayir'i 2-1 yener diye düşünüyorum. Avusturya'dan da Ürdün karşısında 4-0'la gol şova imza atabileceğini öngörüyorum. Sonrasında Arjantin'in bir kez daha 2-1 kazanacağını düşünüyorum Avusturya karşısında. Ürdün Cezayir maçı çok çekişmeli geçebilir ama Cezayir'in sonunda o galibiyeti alacağını ve 2-1 kazanacağını öngörüyorum. Ürdün Arjantin maçında kalite farkı ortaya çıkar. Arjantin 9 puanla grup lideri olur diye öngörüyorum ve Cezayir Avusturya maçı birazcık aslında final maçında Avusturya'nın işler istediği gibi gider diye öngörüyorum. Arjantin 9 puanla lider yaptım önümdeki tabloda. Avusturya'yı 6 puanlı ikinci, Cezayir'i 3 puanlı üçüncü, Ürdün'ü de son sırada olarak konumladım. Ufak bir nefes alalım, K grubuyla devam edelim.
1: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
0: J grubunu konuştuk, artık K grubuna geçme vakti geldi. Ki K grubunda da Cristiano Ronaldo'nun muhtemelen son Dünya Kupası diyeceğiz. Ama tabii ki tıpkı demin de konuştuğumuz gibi Messi gibi bu adamların pek de bırakmaya niyeti yok. O yüzden de belli de olmaz diyelim. Gerçekten Portekiz'de ilginç takımlardan bir tanesi. Çok çok iyi bir kadroya sahip onlarda. Turnuvanın en büyük favorilerinden belki gösterilmiyor. Yani ilk 3'te 4'te gösterilmiyorlar ama onların altına direkt hani Portekiz yazılıyor ki Opta'nın verilerinde de bu şekilde konumlanmış Portekiz. Portekiz'de de ligimizde forma giyen birkaç isim kadroda bulunuyor. Ricardo Velho'yu görüyoruz. Bu sezonu Gençler Birliği'nde tamamladı. Gelecek sezon Farense'de bonservisi olan oyuncu. Muhtemelen zaten yani transfer yapmazsa Gençler Birliği'nde olmayacak ki Gençler Birliği'nde olmayacağı da açıklandı ama hani yine de tabii ki bugünden yarına birçok şey değişebiliyor. Ki savunma hattında bakıyorum Nelson Semedo var Fenerbahçe'den. Onun dışında yani bu iki isim dikkat çekiyor Portekiz kadrosunda ülkemizden. Onun haricinde tabii çok çok iyi bir kaleciye sahip. Yani Portekiz Diogo Costa gibi gerçekten Porto'nun şampiyonluğunda da anahtar rolden bir kaleci var. Yani savunma hattına bakıyoruz, çok iyi bekler var. Yani Nuno Mendes sezonun belki de en iyi performanslarından bir tanesine imza attı Paris Saint Germain'de. Tabii ki hücum hattı biraz daha alacalı bir şekilde ön plana çıktı ancak Nuno Mendes'in performansını da asla yok sayamayız. Sağ bekte muhtemelen Cancelo oynayacaktır. Yani Semedo'nun rotasyonda olacağını düşünüyorum. Zaman zaman Nunes de oynayabilir. Yani Mateus Nunes normal şartlarda bir orta saha oyuncusu olsa da City'de Guardiola tedrisatında daha çok sağ bek de gördük özellikle son dönemde ama yani muhtemelen Cancelo oynayacaktır diye düşünüyorum. Merkezde Ruben Diaz'ın partneri de muhtemelen Inacio olacaktır Sporting Lisbon'dan. Inacio da bu sene özellikle Şampiyonlar Ligi serüveninde genç yaşına rağmen liderlik vasıflarıyla ve aynı zamanda savunmanın emniyet sibobu olarak dikkat çekti. Yani bu ikiliyi görürüz diye düşünüyorum ki zaman zaman Roberto Martinez'in üçlü oynattığı denklemleri de biliyoruz. O yüzden böyle bir kurguda da üçlü bir anlayışta görebiliriz. Yani Veiga'nın Villarreal forması giyen Veiga'nın da merkezde olabileceği denklem olabilir ama muhtemelen 4'te oynayacaktır ana planda Roberto Martinez ki yani çok tartışılan bir teknik adam zaten birçok yani futbola yakın isim futbolun yani bu tip Avrupa futbolunu yakın takip eden isimler hocanın çok değişik riskler almasından da kaynaklı olarak iyi bir teknik adam olmadığını savunuyor. Yani elle tutulur bir başarısı olmadığını savunuyor teknik olarak ama yani şöyle söyleyeyim yani gerçekten gittiği takımlarda bence hücum konusunda her zaman artık atmış bir teknik adam olduğunu söyleyebilirim. Yani milli takımlar birazcık daha ister istemez kulüp takımı kadar birbiriyle oynama ahengi olmayan takımlar olduğu için de daha çok savunma emniyet ön plan takımları izliyoruz. Roberto Martinez bu ekolün biraz daha aslında karşısında bir ekol ama tabii ki o da eleştiri okları zaman zaman ona da dönüyor. Ki orta alanda zaten Bernardo Silva gibi, Neves gibi, Vitinha gibi, Ruben Neves gibi. Yani João Neves, Ruben Neves, Vitinha bir kez daha diyelim şimdi tekrar gibi oldu ama biliyorsunuz ki zaten birçok Portekizli oyuncunun soy isimleri birbirine benzer oluyor. O yüzden de ilk isimlerini kullanmakta fayda var. Yani orta alanda Bernardo Silva, Vitinha, Neves... yani João ve Ruben bu dörtlüden üçü oynayacaktır. Gerçekten kaliteli bir orta sahaya sahip Portekiz ki savunma hattında demin konuştuk. İyi bekler, iyi orta saha, savunma merkezi çok iyi. Kalede de zaten çok iyi bir kaleci var. Yani ileri hattı da konuşalım hatta bunların yanında. Bir tarafta Leao oynaması bekleniyor. Bir tarafta Ronaldo oynaması zaten neredeyse kesin olarak gözüküyor. Trincao gibi, Guedes gibi, Pedro Neto gibi ki Pedro Neto biraz eleştirildi bu sene Chelsea performansı ama gerçekten varyasyonlu hücumculara sahip. Yani bu takımın genelde üretememe problemi olduğu açıktı Martinez öncesinde. Yani bu Dünya Kupası'nda birazcık da yani turnuvada kura şansları iyi olursa ileriye doğru gidebilecek bir takım olduğunu düşünüyorum. Yani hücum hattında Ronaldo ile nasıl kurgulanacaklar? Yani Ronaldo Bruno Fernandes ikilisi zaman zaman anlaşamadıkları durumlar sosyal medyaya her zaman yansıyor ama bu ikilinin nasıl bir kimya yakalayacağı çok önemli ki Portekiz'in de yani Dünya Kupası'ndaki başarısı biraz buradan geçiyor. Yani muhtemelen 4-3-1-2 gibi oynarlar diye varsayıyorum. O demin saydığım orta üçlüde 2 Neves, Bernardo Silva ve Vitinha'dan dördünden 3'ü oynayacaktır. Önlerinde Fernandes konumlanacaktır. Uçta da Leao Ronaldo ikilisini bekliyorum ben. Yani Leao evet ben yani daha çok sol kenar gibi görmeye alışığız ama zaman zaman tabii ki kenar oyuncularını yani ikinci forvet gibi konumlayan teknik adamlar da var. Biraz Portekiz'in kurgusunda bunu görürüz gibi geliyor en azından ilk etapta ama tabii ki Roberto Martinez zaman zaman üçlü oynattığını da başta söylemiştim. Bunu da göreceğiz Portekiz takımıyla alakalı. Yani Portekiz'in grubunda açıkçası yani Portekiz'i çok büyük bir zorlayacak bir takım görmüyorum. Yani Kolombiya var, evet kabul. Yani Özbekistan ve Kongo var ama Kolombiya'nın ne kadar zorlayacak olacağını da açıkçası ne kadar zorlayabileceğini de tartışılır buluyorum diyeyim en azından. Haricinde tabii ki bir Demokratik Kongo'ya geçmek istiyorum ki Demokratik Kongo takımının da şu ana kadar Dünya Kupası'nda yalnızca 74 senesine yani Almanya'da mücadele ettiğini söyleyelim ve grup aşamasında elendiğini vurgulamak isterim. Yani 1974'ten bu yana ilk kez katılacak Demokratik Kongo ki şöyle kadroya bakılınca ya tabii ki belli isimler dikkat çekiyor. Yani Lille'de oynayan Mbemba, işte Masuaku var ligimizde bir dönem oynamış şu an Lens'te forma giyen, Tuanzebe var Burnley'den, Wan-Bissaka gibi savunmacılar var. Yani kalede çok net böyle üst düzey bir performans sergileyen bir kaleci görmek mümkün değil ama yani Standard Liège'in kalesini koruyan Epolo ve Mupasi var. Le Havre'ın kalesini koruyan. Yani bu şekilde bir kadrolar görüyorum. Orta alanda Sadiki çok beğendiğim bir oyuncu. Bu sene Sunderland'da da gerçekten iyi performansları imza attı. Çok da genç bir oyuncu, yani önü çok açık bir oyuncu Sadiki. Ki Belçika Ligi'nde de belki takip edenler hatırlayacaklardır Sadiki. Kaliteli bir isim olduğunu söyleyeyim. İki yönlü bir orta saha oyuncusu. Onun haricinde orta alanda tabii ki bakıyorum şöyle önündeki listeye ama yani Sadiki seviyesinde bir oyuncu yok. Alanyaspor'dan Elia Meşak hücum hattında dikkat çeken isimlerden bir tanesi. Ki Theo Bongonda da zamanında ligimize forma giyen oyunculardan. O da Spartak Moskova forması giyiyor şu anda. O da kadroda. Ama ileride tabii ki çok değerli 3 tane isim var. Yani Simon Banza var. Ki Trabzon döneminde de gerçekten beğenilen isimlerden bir tanesiydi. Birçok kamuoyu otorite tarafından, kamuoyundaki otoriteler tarafından çok çok beğenilen isimlerden bir tanesiydi. Yani Vissa bu sezonun ilk yarısını sakat geçirdi. Newcastle'da ikinci yarı zaman zaman forma giydi ki orada hem Osula hem Voldemade gibi iki tane çok net oyuncunun yanında birazcık esasında Newcastle'da iyi bir yıl geçirmedi. Sakatlığın tabii ki burada çok büyük bir faktörü var. Yoksa bir önceki sene Brentford'daki Vissa'yı herkes hatırlayacaktır. Gerçekten iyi performanstı. Ki bakan bu da yedek forvet olarak mutlaka katkı sağlayacaktır. Betis forması giyen Cedric Bakambu. Bu şekilde de en azından Kongo'yu, Demokratik Kongo'yu daha doğru bir tabirle konuştuk. Özbekistan'a geçmek istiyorum ki Özbekistan esasında Kusanov önderliğinde ilginç bir takım. Yani ne yapacaklarını çok da fazla öngörmek mümkün değil. Birazcık aslında Başakşehir'in hücum hattı işi belli edecek. Yani Fayzullahev ve Eldur Shomorodov bu turnuvada Başakşehir'in hücum hattı bakalım ne kadar etkili olacak. Bu da merak konusu. Yani Başakşehir takımındaki birçok yani futbola bakan personel, futbolun emekçisi dediğimiz teknik ekip mutlaka bir Özbekistan sempatisiyle ve maçları yani tabii ki Türkiye haricinde konuşuyorum bunu. O maçları da şöyle bir göz ucuyla daha net bir şekilde takip edecektir diyeyim. Yani tabii çok zor Özbekistan'ın da işi bu turnuvada ama yani yine de kendilerine de başarılar dileyelim. Şu ana kadar da ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandılar. 2026 Dünya Kupası'nda Özbekistan olacak. Bunu da vurgulayalım. Kolombiya'ya geçeceğim ki Kolombiya'da da şöyle bakıyorum. Yani gerçekten ilginç bir karne var. Yani siyahla beyaz gibi Kolombiya biraz. Bir dönem katılamıyor Dünya Kupalarına. Son Dünya Kupası'na katılamadı. Ondan önce bir çeyrek final, bir son 16 var. Yani birazcık katıldın mı çok iyiler gibi bir durum söz konusu Kolombiya adına. Yani tabii 90'da son 16 var. 94'te grup, 98'de grup aşamasına elenme. 2002, 2006, 2010'da katılma yok. 2014 çeyrek, 2018 son 16 şeklinde tablo. Yani Kolombiya'yı da göreceğiz ama ya çok da ileri gider gibi düşünmüyorum Kolombiya'yı bu turnuva nezdinde. Evet, kaliteli isimler var mı? Tabii ki var. Yani Luis Diaz başta tabii ki Bayern Münih'te müthiş bir sezon geçirdi. Yani belki Olize ve Kane'i daha çok konuştuk Bayern Münih konuşurken ama Luis Diaz'ı da atlamak bence haksızlık olur. Onu da söyleyelim ki aynı zamanda yani gol noktasında Sporting Lisbon'un forveti Luis Suarez var. Yani Luis Suarez de bu sezonu müthiş geçirdi. Yani İspanya 2. liginden müthiş bir scouting becerisiyle Sporting kadrosuna katmıştı ki oyuncu da üst seviye futbol oynayabileceğini bir kez daha hem de Şampiyonlar Ligi arenasında da bu sene gösterdi. Bakalım Dünya Kupası'ndaki performansı nasıl olacak Luis Suarez'in, o da merak konusu. Tabi Lerma var orta alanda. Barrios var. Galatasaray'dan Asprilla kadroda yer alıyor. Onu da söyleyelim. Savunmada Munoz Crystal Palace'da sağ kanat bekinde iyi performans sergiledi. Bu tip isimler de dikkat çekiyor Kolombiya adına. Grubun tabii ki puanlama sistemine de geçmek istiyorum. Bir tahminime geçmek istiyorum grup ile alakalı. Yani 6 tane maçın skorlarını sizlere öncelikle aktaralım. Tahmin tabii bunların hepsi, onu da söyleyelim. Portekiz Demokratik Kongo karşısında bence 3-0 radikal bir galibiyetle başlayacaktır. Özbekistan Kolombiya maçında Kolombiya'nın 2-1 kazanacağını düşünüyorum. Portekiz Özbekistan maçında Portekiz'in 2-0 kazanacağını, Kolombiya Demokratik Kongo maçında da Kolombiya'nın 2-0 kazanacağını düşünüyorum. Portekiz bir galibiyetle daha, yani Kolombiya karşısında da 2-1 kazanarak grubu 9 puanla lider tamamlayacaktır. Özbekistan'da son maçta Demokratik Kongo karşısında kazanıp en iyi üçüncüler arasında yer bulmaya çalışacaktır diye bir öngörüm var. Yani Portekiz 9 puanla lider, Kolombiya 6 puanla ikinci, Özbekistan 3 puanla en iyi üçüncüleri zorlayan bir takım ve Demokratik Kongo'nun da turnuvaya devam edeceğini düşünmüyorum diyeyim. Çok kısa bir soluklanalım, ardından tabii ki İngiltere'nin de yer aldığı L grubuna geçeceğiz. Konuşacağımız son gruba da geçelim. L grubuna geçeceğiz. Yani İngiltere ile konuşmaya başlayacağız. İşin Türkçesi ki İngiltere'de bu sene en büyük üçüncü favori olarak gösteriliyor. Özellikle Opta'nın verilerine göre burada da İngiltere'nin %10'luk, yani %10 şampiyon olur gibi bir oranı var ki İngiltere tarihinde Dünya Kupası kazanmadığını da söyleyelim. Düzeltiyorum, 66'da kazandı, Avrupa Şampiyonası kazanmamıştı. 66'da bir Dünya Kupası var ama çok uzun yıllardır kupaya hasret bir takım. Yani 1966 sonrasında herhangi bir majör turnuvada bir şampiyonluk yok ki İngiltere futbolun belki de her zaman söylediğimiz gibi beşiği. Yani böyle bir ülkenin böyle bu kadar mertebeli bir takımın şampiyon olmaması da bence ilginç bir konu. Yani tabii bu seneki kadro belki de şu ana kadarki en iyi kadro. Yani biraz da tabii ki yani her takımda oluyor bu. Milli takımımızda da oluyor ama yani kadroya alınmayan isimlerin daha fazla gündeme geldiği bir takım ki yani burada ya alınmayan isimler çok acayip. Ya belki şundan 2 sene önce dünyanın en iyi sağ beki olarak yorumlanan Trent Alexander-Arnold kadroda yok. Phil Foden kadroda yok. Yani Phil Foden bu sene evet belki Guardiola yönetiminde özellikle ligin ikinci yarısında biraz daha yedekten oyuna giriyordu. Ama Foden'ın kadroda olmadığını söyleyelim. Ya biraz daha Semenyo ve Doku oynuyordu çizgilerde. Forvet arkasında Ryan Cherki'yi görüyorduk City'de. Foden da İngiltere milli takımında kesik yemiş Tuchel tarafından. Yani açıkçası çok şaşırdım. Yani Trent kararını bekliyordum. Trent'in son dönemdeki durumuyla da alakalı olarak ve İngiltere'nin savunmanın sağ çizgisinde oynatacağı oyuncularının da bir hayli fazla olmasından da kaynaklı. Hani Trent'e çok şaşırdım desem yanlış olur ama Foden'a çok şaşırdım. Gerçekten bekliyordum kadroda. Yani İngiltere kadrosunda tabii kaleyi Pickford koruyacaktır. Everton'la da Everton'ı gerçekten belli bir hizada tutan, yani belki Premier Lig'in en yüksek 10-12 bütçesinden bir tanesi değil Everton ama yani herhalde yani orta sıralarda biraz daha tutabilme konusundaki en önemli paydaşın Jordan Pickford olduğunu söyleyebilirim ki İngiltere milli takım adına da gerçekten kıymetli bir isim olduğunu vurgulamak istiyorum. Yani savunmaya bakıldığı vakitte yani muhtemelen City'de oynayan Mark Gehi ve Nico Reilly'yi göreceğiz. Yani Nico Reilly'yi sol bek görürüz diye düşünüyorum. Merkezde Gehi ve Konsa ikilisi bence muhtemel ikili. Yani Konsa yerine tabii ki Stones da olabilir bir başka City'li ama Stones çok maç kaçırdı bu sezon.
1: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
1: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
0: Yani muhtemelen oradaki üçüncü oyuncu olacaktır ki turnuvalar zaten yani sizin as 11'iniz olabilir ama yani sarı kart sınırları vesaire, çok maç olması, sakatlık faktörleri, bunlar kadro derinliğinin ne kadar önemli olduğunu vurgulayan bir durum. Bu arada şunu da söyleyelim, normal şartlarda yarı finaller öncesinde sarı kartların silinme durumu vardı. Şimdi yarı finaller öncesine yine var ama gruplardan sonra biraz bir tur daha sarı kartların silineceğini söyleyelim yeni formatta. Çünkü takımlar çok daha fazla maç oynayacaklar. Yani şöyle söyleyelim, şampiyon olacak takım 3 adet grup maçı oynayacak. Son 32 tur oynayacak, yani 4. Son 16 oynayacak 5. Çeyrek oynayacak 6. Yarı oynayacak 7 ve final oynayacak 8. Yani 8 maç oynayarak bir turnuva geçirecek. O yüzden 8 maçta yalnızca bir kere sarı kartların silinmesi gibi bir durum olsa oyuncular hakikaten yedek kulübelerini, daha doğrusu teknik adamlar yedek kulübelerini doldurmakta epey zorlanırlar. Bu konuda bence iyi bir uygulamaya gidilmiş sarı kartların silinme konusu. Bana mantıklı geldi. Yani İngiltere'nin sağ bekinde kim oynar? Muhtemelen Chelsea'de de bu sezon sakat olmadığı dilimlerde iyi oynayan Reece James'i olması bekliyorum ama Livramento da oraya çok net adaylardan bir tanesi. Yani Newcastle'da Livramento yani Trippier'in önünde oynuyor. Yani genelde izliyoruz ve iyi de performans sergiliyor oynadığı zaman. O yüzden de mutlaka zorlayacaktır. Spence orada iyi bir yani kulübede çok çok değerli bir isim. Çünkü iki bekte de oynatabildiğiniz bir isim. Çok atlet bir oyuncu ama zaman zaman tabii ki pas oyununda sıkıntı yaratabiliyor. Jet Spence. Orta alana bakıldığı zaman Declan Rice tabii ki Arsenal'le müthiş bir sezon geçirdi. Ve hani yani tartışmasız takımın orta sahasında banko yazılacak isimdir. Yanında Elliot Anderson'ın oynamasını bekliyorum ki birçok kişi belki Elliot Anderson'ı çok net izlememiş de olabilir ama Nottingham Forest'la özellikle son 2-3 yıldır öyle bir performans sergiliyor ki bu adam Nottingham'da ne işi var dedirtiyor hepimizi. Yani Kobbie Mainoo gibi, Jordan Henderson gibi isimler de var orta saha. Merkez oynayabilecek, 6-8 oynayabilecek ama burada muhtemelen Rice, Elliot Anderson ikilisini görürüz diye merkezde düşünüyorum. Onların önünde tabii ki 10 numarada iki tane çok net aday var. Morgan Rodgers ve Jude Bellingham. Aynı zamanda Eze'yi de yazabiliriz ama burada işte Rodgers'la Eze kenarda oynayabilir. Sonuçta kenarlarda da kullanabilir hoca. Bellingham muhtemelen 10 numara oynayacaktır İngiltere milli takımda diye düşünüyorum. Uçtaki isim zaten çok net. Harry Kane. Sağ kenarda Bukayo Saka çok net. Rashford, Anthony Gordon, Madueke. Biraz daha kulübe zenginliği gibi yorumlarız. Yani sol çizgide Rodgers mı, Eze mi yoksa başka bir isim mi? Orası bence soru işareti İngiltere milli takımında ama yani ya da Rashford mu pardon. Gordon da olabilir bu arada. Yani solda kim oynarsa çok bir itirazım yok ama sağda Saka oynayacaktır. Uçta Kane oynayacaktır. Arkada 6-8 bağlantısında Rice'la Elliot Anderson'ı bekliyorum ve Jude Bellingham'ı bekliyorum. Yani sol taraftaki isim mutlaka maç planına göre Tuchel'in tercihi olacaktır. İngiltere'de hakikaten dolu dolu bir kadroyla geliyor. Yani İngiltere'nin grubunda açıkçası bir tane çok zayıf takım var. Hatta ilk onu konuşmak isterim ki Panama. Yani Panama'nın 2018'de Dünya Kupası'na katıldığını hatırlatalım dinleyicilerimize ki orada da herhangi bir maçta puan alma başarısı gösterememişti Panama. Panama'da da tabii ki aklımıza ister istemez Beşiktaş'ta da forma giyen sağ bek Amir Murillo geliyor. Panama'nın en dikkat çekici oyuncularından bir tanesi ama kadronun kalanı Amir Murillo seviyesinde bir kadro olmaması dolayısıyla ve grupta da hem Gana hem Hırvatistan gibi çok çok iyi iki tane takımın olması biraz orada açıkçası benim nezdimde Panama'nın çok da şansı olmadığını gösteriyor. Gana'ya geçeceğim ki Gana'nın eski havasında olmadığı çok açık. Yani evet Gana kadrosunda yine nispeten iyi oyuncular var ama Gana eski havasında değil. Yani o son 16 oynayan, çeyrek oynayan 2006-2010'lardaki Gana değil. Sonrasında zaten 2014-2022 Dünya Kupalarına katıldılar ve ikisinde de zaten grup aşamasını geçemeyen bir Gana vardı. Yani bu turnuvada ne yaparlar? Yani bilmiyorum ama ya şöyle söyleyeyim, Hırvatistan ve İngiltere'nin olduğu grupta en iyi 3. olmayı kovalayacaklardır. Panama karşısında averaj kasmayan yani ya da işte Hırvatistan İngiltere'den birinde şöyle beraberlik çıkarıp en azından adını en iyi 3. olarak 32'ye yazdırmaya çalışacaktır Gana ki biraz sonra da tabii ki bütün tabloları güncelleyeceğiz sizlere için birçok şeyi konuşacağız. Gana'yı da bu şekilde yorumlamış olalım. Hırvatistan milli takımına geçeceğim ki Hırvatistan hakikaten son yıllarda aslında birazcık gerileme dönemine giden bir milli takım. Yani sonuçta 2018'de final oynayan, 2022'de yarı final oynayan bir takımdan bahsediyorum. Neden gerileme dönemine gitti derseniz de oyuncu grubu artık yaşlandı. Artık oyuncu grubunun o eski atletik, o eski topu hızlı çevirebilme kabiliyetli oyuncu sayısı biraz azaldı. Yani tabii ki hala Modric dümende. Yani kağıt üzerinde güzel bir kadro gibi gözükseler de yani gerçekten topu hızlı çevirebilecek ya da mesafe kat edebilecek, dripling yapabilecek kenar oyuncusu eksikliği bence burada çok fazla dikkat çekiyor. Yani genç oyuncular var mı? Tabii Sučić mesela iyi bir oyuncu. İlerisi için ümit veriyor. Topla dripling yapabiliyor ama o birazcık halk tabiri olacak. Hepimizin birbiriyle kullandığı o pırpır dediğimiz özellikli bir kenar oyuncusu olmaması bence burada Hırvatistan'ın hanesine eksi yazıyor. Yani göreceğiz tabii ki. Yani turnuvalarda zaman zaman yani çok katı savunmalar ve bir tane atıp işi bitirme bile işe yarayabiliyor ki. Yani Avrupa Şampiyonası'nda bunun en iyi özelliği örneği 2004'teki Yunanistan'dı, ama artık futbolun geldiği nokta birazcık daha tempo, hız ve akışkanlık istiyor. Bu konuda da çok net bir şekilde bence Hırvatistan'ın durumu biraz sıkıntılı gibi görüyorum. En azından kendi nezdimde bu şekilde değerlendiriyorum. Ki buranın da grubunun tahminlerini yaptım. İngiltere Hırvatistan maçı ilk maç olacak bu grupta. Yani L grubunda. İngiltere'nin 1-0 kazanarak Dünya Kupası'na başlamasını bekliyorum. Gana'nın da Panama karşısında 3-0 kazanarak ilk maçlar sonunda lider olacağını düşünüyorum. İkinci maçlar öncesinde İngiltere-Gana maçında böyle bir zaman zaman İngiltere'de turnuva içinde böyle afallamalar olur. Ki o afallamalardan bir tanesini bekliyorum İngiltere'de. Gana-İngiltere maçı 1-1 bitebilir gibi yorumladım. Panama-Hırvatistan maçında Hırvatistan 2-0 kazanır yazdım. Panama karşısında İngiltere 4-0 kazanır yazdım. Hırvatistan-Gana maçında da 2-2 beraberlik yazdım. Ve bu tabloya göre İngiltere 7 puanlı lider, Gana 5 puanlı ikinci, Hırvatistan 4 puanlı en iyi üçüncüler arasından turnuvaya devam edecek konumda. Panama da puansız bir şekilde turnuvadan ayrılır gibi yorumladım. Ki şimdi tabii ki bir kez daha hatırlatalım dinleyicilerimize. Biraz sonra tabii grupların ardından tabloları da açıklayacağım. Son 32 turunda nasıl geçildiğinde neler olacağını öngördüğümü de sizlere açıklayacağım. Ama ondan önce tabii ki ilginç bilgilerimiz de var. Ama yine de A grubundan L grubuna göre grup liderleri kimler olur? Şöyle sırasıyla sizlere hatırlatmak isterim. A grubunda 1-2 olarak hatırlatayım, hatta daha güzel olur. Çekya lider Meksika ikinci olur diyorum. B grubunda İsviçre lider Kanada ikinci olur diyorum. C grubunda Fas lider Brezilya ikinci olur diyorum. D grubunda Amerika lider Türkiye ikinci olur diyorum. E grubunda Almanya lider Fil dişi ikinci olur diyorum. F grubunda İsveç lider Hollanda ikinci, G grubunda Mısır lider Belçika ikinci, H grubunda İspanya lider Suudi Arabistan ikinci, I grubunda Norveç lider Fransa ikinci diyorum, J grubunda Arjantin lider Avusturya ikinci, K grubunda Portekiz lider Kolombiya ikinci ve son olarak L grubunda da demin de söylediğim gibi İngiltere lider Gana ikinci olarak yorumladım. Ki şimdi en iyi üçüncüleri sizlere vurgulamak isterim. Şimdi en iyi üçüncüler listesinde tabii ki 12 tane takım yer alıyor. Ve buradaki en iyi üçüncüler kendi aralarında bir lig gibi düşünün. Yani oynadıkları 3 maç sonunda bu takımları alt alta dizelim. 12 tane takımın ilk 8'e girenleri ortaya çıkacak ki burada zaten önümüzde birçok yani 8 tane takım beliriyor. Yani burada katılamayacakları söylemek biraz daha mantıklı buradaki projeksiyona göre. Ki yani şöyle söyleyelim. Mesela İran'ın katılmasını beklemiyorum son 16'ya. Paraguay'ın katılmasını beklemiyorum son 16'ya. Son 32'ye düzeltiyorum. Onun dışında da yani 2 tane daha takım elememiz lazım. Önümdeki akıllı projeksiyona baktığım vakitte de şöyle söyleyebilirim. Cezayir'i eliyorum. Yok Cezayir değil. Bir dakika. Şu anda önümdeki akıllı projeksiyona göre bakıyorum. Buradaki eşleşmeler üzerinden yapalım. Oradan zaten çok daha net olur. Ama ondan önce bir bilgileri aktaralım sizlere. Çünkü çok fazla enteresan bilgimiz var. Dünya Kupası ile alakalı. Şöyle söyleyeyim. Bir kere zaten Uruguay'da ilk başta düzenlendiğini hatırlatalım. 1930'da Dünya Kupası. Ve bu Dünya Kupası'na yalnızca 13 tane takımın katıldığını da vurgulayarak Uruguay'ın da ev sahibi avantajının da yanında şampiyon olduğunu söyleyelim. Avrupa'dan gelen takımlar gemilerle yolculuk yaptığı için o dönemlerde yalnızca 3 takımın gelebildiği bir durum söz konusuydu Uruguay'daki Dünya Kupası'na 1930'larda. Ki şöyle bir unvan da var, yani Uruguay'da ilk şampiyon unvanı da var, bunu da hatırlatalım. Brezilya şu ana kadar düzenlenen 22 turnuvanın tamamına katılan tek takım konumunda. Yani 22 turnuvanın hepsinde Brezilya'yı izledik. Ve aynı zamanda bu 22 turnuvanın 5'inde şampiyon olarak en başarılı takım konumunda olduğunda Brezilya'nın bir kez daha hatırlatalım. Ki şimdiye kadar Dünya Kupası tarihinde 22 turnuva gerçekleştirildi. Yani 2026 turnuvası, şimdiki önümüzdeki turnuva zaten 23. turnuva olacak. Ve şu ana kadar sadece 8 tane kazanan ülke çıkabildim. Bu ülkeler sayısıyla ve sırasıyla Brezilya 5 kez, 4 kez kazanan Almanya ve İtalya var ki İtalya'yı Dünya Kupası'nda görememek artık bir gelenek haline geldi. Yani son 3 Dünya Kupası'nda da İtalya'yı izleyemiyoruz. Bunu da söyleyelim. Belki bazı dinleyicilerimiz İtalya'yı konuşmadın, unuttun galiba gibi yorumlar da yapıyor. Hatta kulağıma gelir gibi şu anda ama en azından İtalya'nın bu turnuvada olmadığını söyleyelim. 3 şampiyonluk ile Arjantin bu 3 ülkeyi takip ediyor. Fransa'nın 2 şampiyonluğu var ki son dönemde çok başarılı bir grafik çiziyor. Uruguay biraz daha tabii ki demin de söylediğimiz gibi ilk yıllarda 2 şampiyonlukla başarılı olduğunu söyleyelim. Ve İngiltere ve İspanya'nın da birer şampiyonluğu olduğunu vurgulayalım. Şöyle bir enteresan bir not da var. Avrupa ve Güney Amerika dışından bu turnuvayı hiçbir ülke konferansından hiçbir takım kazanamadığını da söyleyelim. Önümde bazı rekorlar ve başarılar var. En genç şampiyon unvanında 17 yaşında Brezilya ile Dünya Kupası kazanan 1958

0: Şampiyonluğu olduğunu söyleyelim bunun yanında. Onun haricinde 5 farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk oyuncu unvanında da Cristiano Ronaldo öne çıkıyor. Yani 2006 Dünya Kupası ile başlayan serüven 2022'ye kadar aslında 5 farklı turnuva olarak yorumlayabileceğimiz serüvende 5 farklı Dünya Kupası'na gol atan ilk oyuncu olmuştu. Bu turnuvada da 6 farklı Dünya Kupası ile herhalde rekor biraz daha genişler diye düşünüyorum. Yani Portekiz kadrosunda belki de en öne çıkarabileceğimiz isimlerden bir tanesi. Yaşına rağmen Cristiano Ronaldo bu turnuvada da mutlaka bir gol katkısı gelecektir bence Ronaldo'dan. Naçizane görüşüm bu şekilde. En çok gol atan oyuncular sıralamasında tüm turnuvaları baz alırsak 16 golle Miroslav Klose Almanya'dan dikkat çekiyor. Bu arada ilginç ve komik olaylar başlığı altında birkaç notum var. Onu da söyleyelim. 1966'da kupa çalındı. Yani İngiltere'de sergilendiği sırada bir köpek Pickles tarafından bir çalının altında bulunan bir Dünya Kupası kupasının böyle bir hikayesi var. Bunu da açıklamış olalım. 1930 finalinde Arjantin ve Uruguay kendi toplarını getirip maçın ilk yarısını Arjantin'in sahip olduğu topla, ikinci yarısında Uruguay'ın sahip olduğu topla oynandığı bilgisini de aktaralım. Çok ilginç bir bilgi geldi bana, o yüzden bunu da paylaşmak istedim. Dünya Kupası'nın en çok izlenen etkinliğinin de 2018'de yaklaşık 3,5 milyar kişinin en az bir maç izlemesi olarak önümde bir not var. Yani en çok izlenen Dünya Kupası'nın 2018 Dünya Kupası'ndaki maç başı ortalaması olarak 3,5 milyar kişi ile çok ciddi bir sayıda olduğunu söyleyelim ki zaten Dünya Kupaları tüm spor organizasyonların ortalamalarına göre vuracak olursak finallerinin ortalamasına göre yani Amerika'da Super Bowl çok fazla izleniyor kabul ama bütün dünya çapında dünyanın kupası olmasından da mütevellit hakikaten en çok izlenen spor organizasyonu olabilir. Bizlerin de en heyecan duyduğu organizasyonlardan bir tanesi. Birkaç tane daha farklı detay paylaşmak isterim ki 2006 Almanya Dünya Kupası'ndan sonra yani 9 ay sonrasında daha doğrusu Almanya'da doğum oranları %10 arttı. Hatta parantez içinde şöyle bir şey de belirtmek isterim. Yani turnuva bebek patlaması yarattı diye de bir durum oldu yani. Açıkçası benim çok enteresan bir olay olarak paylaşmak istediğim bir olay. Tabii ki belli başlı istatistikleri de paylaşıyoruz. En gollü maç olarak 1954'te oynanan Avusturya-İsviçre maçının 7-5 yani 13 golle noktalandığını söyleyelim. Ve tabii ki bugünkü yayınımızda da birçok seferde tekrar ettiğimiz gibi 2026 Dünya Kupası ilk kez 46 takımla oynanacak Amerika, Kanada ve Meksika ortaklığında. Biraz sonra tabii ki şu şekilde devam edeceğiz. Son 32 turuna bizim projeksiyonumuza göre kalan takımlar üzerinden derin derin sohbet ederek o takımların ihtimallerini konuşarak devam edeceğiz.
1: Can Genç'le hafta sonu sona erdi.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: Kim ne dedi?
1: DJ Futbol YouTube kanalında Emre Eren Beşiktaş'ın gündemini değerlendirdi.
4: Futboldan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Canbedir. Emre Eren'le beraberiz. Emre abi hoş geldin.
5: Hoş bulduk sevgili Muzaffer.
4: Nasılsın abi?
5: Teşekkür ederim. Sen? Her şey yolunda inşallah.
4: Çok şükür iyiyiz abi. Beşiktaş gündemi de hareketli. Evet. Hemen dedik bir bayram öncesi bir Beşiktaş programı yapalım. Sen de kalktın İzmir'den geldin. Ayağına sağlık. Mikaya Çilingiroğlu dedin. Orada bazı demeçlerinden devam etmek istiyorum. Kendisi dedi ki Sergen gitti peşine hemen Önder Özen geldi. Zaten belliymiş. Başkanın Sergen'in bırakmasına şaşırdım sözü blöf dedi. Bu konudan bu olay çıkar mı? Bu sonuç çıkar mı sence?
5: Ya bu çıkabilir. Bu çıkabilir. Çünkü biliyorsun ben geçen hafta da bunu anlatmıştım. Konyaspor maçından sonra yaşanan hadiselerden evet. Sonra evet başkan Sergen Yalçın'ın yanında durdu. Fakat o iki haftalık dilime bir bakmak lazım. Ne kadar Sergen Yalçın'ın ve Serkan Reçber'in yanında durdu? O da tartışılır. Belki de başkan buna yol verdi. Yani dedi ki Sergen Yalçın'ın kendi bırakması gerektiğini düşündü. Sergen Yalçın da bu uygulamayı doğru bir şekilde taraftarın önüne sundu. Ama aslında başkan şunu düşünüyordu. Yeni gelecek teknik adamı takımı Alman ekolünden bir teknik evet. adam diye düşünüyordu. Fakat iki gün sonra Önder Özen'le anlaşmasından sonra Önder Özen'in sır gibi sakladığı bir İspanyol var.
4: İspanyol'a döndü yani.
5: Evet, kesinlikle İspanyol'a döndü. Zaten Beşiktaş'ın masasında 3 tane teknik adam var. Yani klaslık anlamına baktığımız zaman A plus seviyesinde bir teknik adam var ama bu teknik adamdan cevap alamıyor Beşiktaş takımı. Biraz potansiyeli düşürmeye çalışıyor ama doğru bir teknik adamla doğru transferlerle önümüzdeki seneye

0: istiyor. Fakat bunu nasıl başaracaklar? Yani bu konu transferler üzerinde nasıl gerçeğe dönüşecek? Bunu büyük bir ihtimalle bayramdan sonra öğreneceğiz.
1: En güçlü adaylardan birisinin de abi Filipe Luis olduğu söyleniyor.
0: Filipe Luis'le görüşmelerin yapıldığı ama Filipe Luis'in Beşiktaş'a sıcak bakmadığı da net bir bilgi. Onu da söylemek istiyorum.
1: Beşiktaş'a sıcak bakmıyor yani.
0: Evet.
1: Bir de tabii Fenerbahçe'de çok konuşulan Jesus ismi de Serdal Adan'ın gündeminde diyebiliyoruz. Oraya bir teklif yapıldı mı ya da...
0: Şu anda Serdal Adan'ın şey kendi demeci bu. Jesus'la ilgili bir şeyimiz yok, teklifimiz yok. Bu teklifte bulunmadık diyor. Tabii bunu dinlemek lazım. Kulübün başkanı çok doğru bir karar vermesi lazım. Ya öyle bir seviyeye geldi ki iş. Tabii. Sevgili Muzaffer. Yani geldiği gün şimdi Ricardo'yla Ken Arroyo alındı. Arkasından Ole Gunnar Solskjaer hamlesi. Yani Beşiktaş takımında Ole Gunnar Solskjaer'dan sonra Sergen Yalçın, Sergen Yalçın'dan sonra gelecek teknik adamın Beşiktaş kadrosuna güç, enerji ve heyecan katması gerektiğini düşünüyorum. Ya böyle bir lider bekliyor Beşiktaş takımı ama ya bunu başkan ser verip sır vermiyor. Önder Özen de bu konuda çok ketum. Ama bayram sonrası mutlak sürede bu teknik adamların isimleri net olarak piyasaya çıkacak.
1: Sen ne düşünüyorsun abi? Yani hoca olarak mesela şimdi Beşiktaş'ın bütçelerine vesaire baktığımızda da şimdi yabancı teknik adamlar, Beşiktaş'ın durumunu da biliyoruz. Bu durum yerliye zorlar mı Beşiktaş'ı?
0: Vallahi yerli bir isim kullanmıştım ben geçtiğimiz hafta. Nuri Şahin öne çıktı demiştim yönetim kurulunda. Evet. Çünkü yerlilerde bir baktığımız zaman Şenol Güneş, bir de Nuri Şahin vardı. Şenol Güneş'le ilgili çalışma fırsatımız olmayacak demişti başkan. Evet. Geçen hafta bu demeçleri vermişti. Ama onun akabinde Nuri Şahin ismi de bayağı bir yönetim kurulu içerisinde yükselmeye başladı. Ama tabii Nuri Şahin'in de bir kulübü var. 3 yıllık bir kontratı var hatırlayacak olursak. Göksel Başkan'ın da çok değer verdiği bir teknik adam. Yani Beşiktaş doğruyu sadece teknik adamla değil, doğruyu yapacağı transferlerle, alacağı atraksiyonlarla birlikte alması lazım. Yani Beşiktaş camiasının en büyük hedefi bu yıl, evet biz şunu diyoruz, Beşiktaş her zaman formasıyla şampiyonluğa oynar. Maalesef evdeki hesap çarşıya uymuyor arkadaşlar. Öyle değil. İş öyle değil. İşte Sergen Yalçın'la birlikte gördük. Ole Gunnar Solskjaer'le birlikte gördük. Van Bronckhorst'la birlikte gördük. Ya Beşiktaş kulübü 4 yılda sevgili Muzaffer, 4 tane başkan, 13 tane teknik adam değiştirmiş. Ya nasıl başarı çıkacak? Yani ortaya camianın beklediği o başarıyı nasıl ortaya koyacak Beşiktaş yönetimi? Bu ciddi soru işareti. Herkesin kafasında bir soru işareti var. Ama Beşiktaş camiası büyük bir camiadır. O Beşiktaş taraftarı yürekli bir taraftardır. Takımına her şekilde destek verir ama o ışığı görmesi lazım. O ışığı görebilecek en büyük adım da inşallah Önder Özen'den gelecek. Ama Önder Özen bence şöyle bir hata yaptığını düşünüyorum.
1: Ne hatası?
0: Şöyle bir hata yaptı. Geçen yıl Sergen Yalçın geldiğinde Graf biliyorsun Beşiktaş kulübünün bünyesinin içerisindeydi fakat teknik kadroya karışmadı. Sergen Yalçın hemen Serkan Reçber önerisinde bulundu ve başkan bunu kabul etti ama Graf kenarda kaldı. Bu yıl Graf gene kenarda. Şimdi öne çıkan Önder Özen var. Acaba Graf Önder Özen için büyük bir sıkıntı yaratabilir mi? Onu ilerleyen günlerde göreceğiz.
1: Yaratacağını düşünüyor musun?
0: Olabilir. Çünkü Sergen Yalçın'ın arkasından Goodbye şarkısını tabii gönderen bir adamın Önder Özen'in arkasından da neler söyleyeceğini herkes umut içinde bekleşiyor. Ama tabii sevgili başkanın artık bir karar vermesi lazım. İstikrara dönmesi lazım. Takımı ayağa kaldırması lazım. Beşiktaş ruhunu tekrar Tüpraş stadına getirmesi lazım. Sevgili Muzaffer.
1: Abi şimdi Sergen Hoca üzerinde şöyle durmak isterim. Sende bir bilgi var. Sergen Yalçın ve Serkan Rençber eğer göreve devam etselerdi transfer listelerini hazırlamışlardı ve bununla beraber başkana gideceklerdi. Ondan bize birazcık bahsetmek ister
0: zaten
1: misin?
0: Zaten bunu başkana da söylemiş Serkan Rençber. Yaptığı toplantıda Sergen Hoca bıraktıktan sonra Serkan Rençber'le birebir görüşme yapmış başkan. Serkan Rençber ve Sergen Yalçın'ın listesinde olmazsa olmaz iki tane oyuncu vardı. Patrick Schick vardı. Bayer Leverkusen'den 103 tane gol atmış. 6 yıl oynamış. Önemli bir santrofor.
1: Kesinlikle.
0: Ve kaleye de Jorgensen vardı. Yani bunlar için Beşiktaş camiası bütün seferberliği ilan edip bu iki oyuncuyu almak istiyordu. Hatta Bournemouth'tan Senesi, sol stoper, yaklaşık 5,5 yıldır Bournemouth formasını giyiyor. 29 yaşındaki Arjantinli'nin çok değerli bir stoper olduğunu, çok değerli bir lider özellikli stoper olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu listeyi sunmuşlardı ama Serdar Adalı, Sergen Yalçın ayrılığından sonra bu tarz transferlere gidecek mi? Bu konuya Önder Özen nasıl bakış açısında bulunacak? Yeni gelen teknik adam bu transferlerle ilgili düşüncelerini tabii ki yönetim kuruluna söyleyecek ama benim için önemli olan Beşiktaş'ın başarısı. Beşiktaş'ın kazancı ve bu sene çok ihtiyacımız var sevgili Muzaffer.
1: Yani oyuncu arayışları tabii Beşiktaş'ta devam ediyor. Bir Semih Kılıçsoy meselesi var. Yani Semih Kılıçsoy meselesi derken menajeri Avrupa'da kulüp arıyor Semih Kılıçsoy'a. Sence Semih Beşiktaş'a faydalı olur mu? Ya da Avrupa'ya giderse kariyeri nasıl şekillenir?
0: Beşiktaş altyapısından çıkmış, çok değerli akademik takımımızdan çıkmış.

0: çok değerli bir santrofor aslında ama evet. ne kadar onu kullanabildik o da biraz soru işareti.
1: Evet
0: hani
1: abi
0: teknik
1: ya.
0: Adamlar niçin tercih bu kadar etmiyorlar. Özel bir santroforu niye denemediler, niye beklemediler, niye sabretmediler ki Mustafa Erhan Hekimoğlu'na yapılan o tolerans bence evet. Semih Kılıçsoy'a yapılmadı. Semih Kılıçsoy bu sene Cagliari'de biliyorsun 13 maç oynadı.
1: Evet.
0: 13 maç ilk 11 oynadı. 25 maç oynadı ama 13'ünde ilk 11. 5 gol attı. Önemli işler yaptığı günler oldu. Vasatın üzerine çıkamadığı günler oldu ama her şekilde kiralıktan dönecek bir oyuncumuz olduğu için Beşiktaş formasıyla birlikte yeni bir çıkış, yeni bir umut içerisinde olabilir.
1: Abi sana o konuda katılıyorum. Yani Semih Kılıçsoy bence yetenekli bir oyuncu. İstikrar sağlasa, oyunlama alışkanlığını elde etse bence Beşiktaş'a çok da yararlı olabilecek bir futbolcu.
0: Ola Gunnar Solskjaer zamanında o dönemde zaman zaman kenar oynatıldı. Zaman evet. zaman santrafor oynatıldı. Yani bir oyuncunun bir mevkisi olur.
1: Aynen,
0: öncelikle
1: öyle.
0: O mevkiden oyuna çıkmaya. Ya oyunun işine hükmetmeye çalışır ama baktığımız zaman sevgili Semih orada sol kenar oynadığında zaman zaman düşük performanslar. 2-3 hafta sonra santraforda düşük performanslar. Bu sefer Ola Gunnar Solskjaer'in de kafasını karıştırdı ama Semih Kılıçsoy altyapımızdan yetişmiş değerli bir oyuncudur. Sahip çıkmak lazım. Onunla birlikte devam etmek lazım. En azından ikinci, üçüncü santrafor özelliğini Beşiktaş'a yansıtabilecek bir görüntüsü olabilir ki bu sene onun için büyük bir de deneyim oldu yani.
1: Transfer gündemine devam edelim. Alaba ismi çok konuşuluyor.
0: Evet bunu da
1: Beşiktaş'ta.
0: Sordum.
1: Beşiktaş'ta 33 yaşında bir oyuncu ama geçen sezon çok da bir sakatlandı. 2 ay oynayamadı. Toplam 16 maça çıktı. Sen sordun, konuştun. Nedir orada durum?
0: Ben Veli Kavlak'ı aradım dün. Dedim ki Alaba konuşuluyor Beşiktaş'la ilgili. Veli Kavlak biliyorsun Avusturya milli evet. takımından takım arkadaşı ve çok iyi bir arkadaşı. Ya dedi hiç haberim yok dedi. Böyle şeyler yazılıyor ama dedi mutlaka dedi bir görüşeceğim kendisiyle. Şu ana kadar herhangi bir teklif gitmemiş kendisine. Ama bir teklif aşamasında olduğu zaman Beşiktaş, Alaba çok değerli bir oyuncudur. Önemli bir oyuncudur. Biraz evet. yaşı, kalibresi biraz yüksek olsa da Beşiktaş takımına fayda sağlar mı? Bence sağlayabilecek yetenekte bir oyuncu.
1: Bence de ama tabii işte
0: ama başkanın da şöyle bir söylemi var.
1: Sıkıntı.
0: Hatırlayacak olursan geçen transfer döneminde sol kullanma tarihi geçmiş oyunculardan artık vedalaşacağız demişti. Yani 30'un 32'nin üzerinde oyuncularla çok oynamak istemediğini deklare etmişti. Bütün basına, bütün kamuoyuna söylemişti ama bu söylemlerinden geri dönecek mi bu sene? Ben de meraklı bir şekilde bekliyorum transferi.
1: Abi yani şöyle belki de dönmesi gerekiyordur. Şimdi sonuçta söyledikleri ve düşündükleri doğru olsaydı Beşiktaş bugün bu halde olmazdı.
0: Yani
1: gidip
0: bir
1: de hani
0: bir
1: gidip de hani 30 yaşındaki 35 yaşındaki oyuncuları alsın tabii demiyorum da demek ki fikirler değişiyor. Kafa değişiyor.
0: Ya tabii futbol göreceli bir oyundur. Futbolda bu hafta yoktur. Önümüzdeki hafta ve ondan sonraki haftalar vardır. Yani bu hafta iyi performans sergilersin ki Sergen Yalçın 4 hafta önce alkışlanıyordu.
1: Tabii.
0: 4 hafta sonra yani istifa nareleri atıldı. Anlatabiliyor muyum? Futbolda dün hiçbir zaman yoktur. Futbolda bugün ve yarın vardır. Tabii bugün doğru oyuncularla doğru bir potansiyel oyun sahneye çıkartabilirsen Beşiktaş için büyük bir fayda olur. Bazı söylemlerinden de geri adım atmak zorunda kalırsın.
1: Abi Sergen Hoca döner mi yorumculuğa sence?
0: Sergen Hoca biraz kafa dinleyecekmiş. Birkaç ay böyle kendine gelecekmiş. Çünkü üzerinde büyük bir yük vardı. Yani Beşiktaş camiası onun için çok değerli ve önemli bir camia. Büyük bir yükten kurtulduğu için birkaç ay dinlenecekmiş. Ama tabii ileriki hayatında antrenörlük mü yapar, işte yorumculuk mu yapar? Ama benim geçen hafta bir söylemim vardı hatırlayacak olursan. Yani yorumcu antrenörlük yapmasın. Tabii. Antrenörler de yorumculuk yapmasın. Çünkü iş dönüyor dolaşıyor. Oyuncu potansiyeline geldiğimiz zaman, oyun kurgusuna geldiğimiz zaman bir oyuncuyla ilgili sürçülisan edebilirsiniz. Biliyorsun ki Rafa Silva'da abi yaşanan canım. Bir hadise vardı biliyorsun.
1: Abi mesela yani dediğin gibi mesela Volkan Demirel'in bu Fenerbahçe hoca ararken yorumculuk yaptığı dönemde Kerem Aktürkoğlu transferi sürecinde Kerem'e söylediği bazı şeyler vardı mesela ben almazdım etmezdim. Yarın gün öbür gün Fenerbahçe'nin hocası olsan Kerem'le nasıl çalışacaksın?
0: Tabii çalışacaksın yani bu deyimlere,
1: çok ince bir çizgi
0: bu söylemlere abi. Bunlara çok dikkat etmek lazım özellikle.
1: İşte Önder Özen ya, o işi yıllardır müthiş
0: işte
1: yapıyor.
0: İşte üst düzey bu işi bildiğin zaman bu sürçülisanlara fazla girmiyorsun. Önder Özen'i bu konuda kutlamak lazım.
1: Kesinlikle
0: tabii
1: abi.
0: Ki. Yani kol kırılır, yer içinde kalır mantalitesiyle yaklaşık 13 senedir işin yorumculuk kısmını getirdi ama üzerinde çok büyük bir yük olduğunu ve bu transferler ve hoca döneminde gerçekten Beşiktaş'a ne kadar katkı vereceğini inan bana tüm Beşiktaşlılardan fazla merak ediyorum.
1: Abi oh meselesi var. Sence Beşiktaş'ın birinci santraforu oh mudur? Yoksa daha yüksek profilli bir oyuncuya gidilmeli mi? Mesela Jurasi ismi konuşuluyor. Hem Fenerbahçe'nin de gündeminde var. Beşiktaş'ın da gündeminde var. Ama oh mu birinci santraforu Beşiktaş'ın? Ne diyorsun
0: vallahi,
1: o konuda?
0: Vallahi bu tartışılır. Yani ilk geldiği gün baktığımız zaman
1: enteresan
0: takım birlikteliğinde olur. Takıma yardımcı olmaya çalışan, kuvvet özelliğini ortaya çıkartan ve atmış olduğu gollerle gerçekten camiayı büyüleyen bir oh görüntüsü vardı. Ama bu performans Galatasaray ve Fenerbahçe maçından sonra düştü. Ama bu sadece oh'luk bir durum değil. Ya üçüncü

0: bölgeye ne kadar fazla gidersen, ohu ne kadar topla buluşturursan o kadar potansiyel gol imkanı bulabilirsin. Fakat Beşiktaş takımı o 3. bölgeye geçişlerde büyük problem yaşadı. Büyük sıkıntı yaşadı. Ha ben diyemem ki oh geçen sene işte bu performansıyla Beşiktaş'ın önümüzdeki sene şampiyonlukta en büyük oyuncusu diye soracak olursam ben bunu söyleyemem, ama Beşiktaş gerçek kimliğini bulmuş. O kültüre ait çok değerli bir santrafor getirmekle yükümlüdür.
1: Zorunda diyorsun.
0: Kesinlikle.
1: Peki. Şimdi abi senin özellikle parantez açmak istediğin bir Rahmi Koç meselesi var. Oradan istersen ben sözü sana vereyim. Ne söylemek istiyorsan dinleyelim biz.
0: Ya Beşiktaş'ın gerçekten bugüne kadar gelmiş geçmiş en büyük liderlerinden biridir Rahmi Koç baba. Yani sıkıştığın zaman gidersin. Süleyman Seba zamanında gitmiş. Yıllarca kulübe vermiş. Yıllarca reklam vermiş. Hiç usanmamış. Beşiktaş'a her türlü faydası dokunan bir adamın büyük yıllar yaşaması Beşiktaş kulübü için çok büyük bir kazanç diye düşünüyorum. Sevgili merhum rahmetli toprağı bol olsun Süleyman Başkan'ın Beşiktaş'a en büyük bıraktığı hediyedir Rahmi Koç beyefendi. Çünkü 1 milyar 800 milyon TL parayı keş bir şekilde başkanın kasasına, Beşiktaş kulübünün kasasına vermek çok kolay bir hadise değildir. Bu takımın borcu 28 milyar TL'ye yakın. Yani %7'sini, bu borcun %7'sini Beşiktaş kulübüne veriyorsa bir insan, bu insanın sonuna kadar arkasında durması lazım Beşiktaş camiasının. Her düştüğü günde Beşiktaş'ın yanında olmuştur. Her zaman Beşiktaş birlikte olmuştur. Bol uzun ömür olsun inşallah Rahmi Koç.
1: Özellikle bir teşekkür etmek istedim.
0: Çok sen. Teşekkür ederiz kendisine.
1: Çok klas insan hakikaten çok. Abi. Yani o Koç ailesinin o gelenekleri şeyleri hakikaten ülkemiz için de çok değerli çok. Bir aile hakikaten.
0: Çok.
1: Abi şimdi birazcık daha bende de birkaç bilgi var, oraya gireyim, ondan üzerinden de yürüyelim. Hüseyin Yücel tarafından aldığım bazı bilgiler var, onları paylaşayım. Hüseyin Yücel tarafından aldığım bazı bilgiler var, onları paylaşayım. Şimdi Hüseyin Yücel'in 90 milyon euro nakitle bir sonraki seçim için hazırlık yaptığı söyleniyor.
0: Bu konuşuluyor.
1: Serdar Adalı, Kaya Çilingiroğlu'na Hüseyin Yücel'in Beşiktaş'tan alacağı 17 milyon euro dedi. Hüseyin Yücel kanadından benim aldığım bilgi, alacak 24 milyon euro ancak Yücel'in parayı alma gibi bir niyetinin olmadı. Bir de Adalı, Hüseyin Yücel'in de bize başka yerlerden de borcu var dedi. Hüseyin Yücel bunu kesin bir dille reddetti. Ben Beşiktaşlıyım. Beşiktaş'a her zaman vermeye hazırım. Beşiktaş'a ne borcum ne de Beşiktaş'tan alacağım var diyor. Adalı, Yücel'in adaylık düşüncesinin olduğunu bildiği için mi böyle bir gündem yaratıyor sence?
0: Beşiktaş camiası çok büyük bir camiadır. Serdal Başkan gittiği zaman mutlaka bu camia sahipsiz asla kalmayacaktır.
1: Tabii.
0: Burada da çok değerli ve yetenekli insanlar vardır. Bunlar da tabii ki yavaş yavaş hazırlıklarını yapmakta son derece haklılar. Çünkü takımın gidişatı, oynanan futbol, değişen teknik direktörler, değişen 3 tane futbol aklı, baktığınız zaman çok doğru bir görüntü var mı? Çok doğru bir görüntü yok, ama her şekilde biz Beşiktaşlı olarak bunları konuşmanın biraz erken olduğunu, Serdar Adalı Başkan'a gene destek vermemiz gerektiğini tüm camia bireyleri olarak biliyoruz. Ama günün sonuna geldiğimiz zaman gerçekten Hüseyin Başkan'ın da Beşiktaş kasasına bıraktığı bir para vardır. Doğrudur. Bu 24 mi 17 mi onu net bir şekilde bilmiyorum. Onu söyleyeyim. Ama Beşiktaş camiasından bu parayı istemiyordu. Seçime girmeden bir gün önce de bunu söyledi. Seçime girdiği anda da, kaybettiği günde de bunu söylemişti. Her zaman Beşiktaş'ın yanında olduğunu söylemişti, ama tabii ki Serdar Adalı da tabii bu konuda bakıyor, bazı çalışmaların olduğunu kendisi çok net bir şekilde görüyor ve burada da konuşma fırsatı bulmuş. Ama Beşiktaş camiası her zaman bir başkan gider, yerine gelecek başkan da onun yapmış olduğu hatalardan mutlaka bir ders çıkartarak yoluna devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama Serdar Adalı'nın bu sene özelinde yükünün çok da kolay olduğunu düşünmüyorum. Çok ağır bir yükü var. Bu sene önce doğru bir takım kuracak, doğru bir teknik adamla devam edecek, yeni bir sportif direktör getirdi. Bunun uyumu içerisinde olacak ve taraftarın yüzünü güldürecek. Artı borçta 28 milyar TL olmuş iken. Bu çok kolay bir hadise midir? Çok kolay bir hadise değildir. Ve bunun devamına baktığımız zaman Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın oturmuş birer kadroları var. Hani Galatasaray 3 takviye ile şampiyonluğun en büyük adayı olacak. Fenerbahçe takımı ya Hakan Safi ile ya Aziz Yıldırım'la çok değerli bir teknik adam getirip o da 3 ya da 4 takviye ile bu işin en başındaki olan kulüplerden biri olacak. E dönüyoruz. Trabzonspor takımı Türkiye Kupası'nı kazandı. Fatih Tekke'yle bir çıkışı var ve başkan söz verdi. En az 3 tane 4 tane önemli oyuncu alacağım dedi. Senin bunda yarışabilmen için çok akli selim düşünüp çok doğru bir teknik adam ve doğru transferlerle sahaya çıkman lazım. Abi. Ve zaman daralıyor. 23 Temmuz'da ilk maçımız var. Bugün ayın 26'sı, 25'i, 26'sı, 27'si. Yani kalıyor 53-54 gün. Hadi bayramı da çıktık. 50 gün kalıyor Beşiktaş'ın çalışması için. Yani çok yakın zamanda bir teknik adam ve çok çabuk transferler. Çünkü Beşiktaş'ın sevgili Muzaffer bir ya da iki transfere ihtiyacı yok. Beşiktaş camiasının en az 6 tane oynayacak oyuncuya ihtiyacı var. Deliriyoruz artık. Gerçekten çabuk. çıldırıyoruz. Yani bir Beşiktaş taraftarı olarak, bir Beşiktaş'ın sesi olarak inan gerçekten nasıl bir yol haritası izleyeceğimizin kararını Serdar Adalı ve yönetim kurulu verecek. Biz de buna onay vereceğiz. İnşallah doğru ve düzgün günler Beşiktaş adına olsun istiyoruz.
1: Türk futbolunun selameti için de artık Beşiktaş'ın yarışa geri dönmesi lazım.
0: 5 sene oldu ya.
1: 5 sene oldu, fark açıldı. Farkın açılması sadece sanki Galatasaray'la Fenerbahçe'ye bağlıymış gibi konuşuluyor da Beşiktaş denklemde olmadığı için açılıyor zaten fark bu kadar ya.
0: Evet. Beşiktaş Kasım'da havlu atarsa bu ligin ne tadı kalır ne tuzu kalır. Beşiktaş çok büyük bir renktir. Camiasıyla, taraftarıyla, stadyumuyla, oynamış olduğu futbolla Türk futbolunun en değerli renklerinden biridir. Bu renklerden bizi mahrum etmeyiniz.
1: Şimdi abi bir diğer konu daha var. Onu da sana aktarmak isterim. Şimdi Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı dikili taş projesi için genel kuruldan izni, gelen parayla Bankalar Birliği borcunu kapatacağım, tapuları da kasaya atacağım, Beşiktaş'a gelir olacak vaadiyle aldı. Bu vaadide resmi olarak yazdı. Şimdi Başkan Adalı'nın bu parayla Bankalar Birliği borcunu kapatmak finansal açıdan karlı değil, bu parayı transfere harcayalım şeklinde bir düşüncesi varmış. Bunun üzerine bir grup kulüp üyesi de gelen paranın resmi izne göre kullanılması konusunda kulübe ihtar çekmiş.
0: Vallahi bu konuşuluyor ama Serdal Başkan da canlı yayın konuğumuz olmuştu ET Spor'da, hatırlayacak olursan bir ay önce, yaklaşık 3 hafta önce şunu söylemişti. Evet, Bankalar Birliği'ne borcumuz var, istediğimiz an çıkabiliriz. Ama çıkmamız bizim için büyük bir fayda değil. %30 gibi faiz ödüyoruz. Peki Bankalar Birliği'nden çıktı diyelim Beşiktaş Kulübü. Yarın transfer bütçesini yaratabilmek için tekrar bankaya gidecek. Tabii. Bu sefer %70 ile para alacak. Yani bu Beşiktaş için büyük bir avantaj olmadığını çok net bir şekilde kamuoyuna söylemişti. Ben de bu söylemin doğru olduğuna inananlardanım, onu söyleyeyim.
1: Abi üyeler mesela Adalı yönetiminin dikili taştan gelecek parayı transfere harcamasını suç teşkil ettiğini söylüyorlarmış.
0: Ama dikili taştan gelecek para zaten kulübün kasasına girecek ve kulüp kasasından da reel bir şekilde transferlere aktarılacak. Bunun suç olan tarafı ne taraf?
1: Resmi
0: tabii
1: olarak...
0: ben avukat değilim, hani... hakim de değilim, savcı da değilim ama hani resmiyete baktığınız zaman büyük bir usulsüzlük bence bunda gözükmüyor ama
1: hani
0: tabii ki bunu...
1: Bankalar Birliği'nden borcu kapatacağım, tapuları da kasaya atacağım vaadi ya, bunda resmi olarak yazdığı için rahatsız etmiş birilerini. Sen ama transferde harcanmasında benim için bir sorun yok diyorsun.
0: Ben transferde harcanmasında gerçekten Beşiktaş için büyük bir sorun teşkil edeceğini düşünmüyorum. Çünkü burada çok doğru bir hesaplama yapılması lazım. Kulübün geleceği adına büyük hesaplamalar yapılması lazım. Yani burada Muzaffer öyle bir konuyu açtın ki şimdi kulüp zaten 27 milyar TL borç içerisinde, tamam mı? Çok ciddi kaynaklarımız yok. Çok ciddi tribün gelirlerimiz yok. Galatasaray Başkanı açıkladı, 150 milyon euro tribün gelirimiz var diyor. Ya bizim Beşiktaş kulübünün 20 milyon euro yok ya. 20-25 milyon euro yok. Yani biz bu kadar borçla, tribünden gelen hasılatla bunu kapatma şansımız var mı? Yok. Bizim yapacağımız transferler, harcayacağımız paradan sonra kasada kalan parayla bunu kapatacak bir durumumuz var mı? Bu da yok. Ve artı Beşiktaş'ı bekleyen en büyük tehlikenin şu olduğunu düşünüyorum. Teknik adam ve transferler yapıldı. Borç oldu 35-40 milyar TL. Ve Beşiktaş'ta ya bir daha başarısız bir sonuçlarla başlarsa Beşiktaş, ya orada başarı yaratılamazsa, ya şampiyonluğu oynayacak bir takım kurgusu ortaya çıkmazsa, işte bunu ben düşünmek bile istemiyorum. Ve hiçbir Beşiktaşlı bunu asla düşünmek istemiyor.
1: Nereye gider o işin sonu?
0: Bu işin sonu çok büyük sıkıntılara yol açar. Ondan sonra kulüp çok ciddi başkanları elinde olsa bile herkes bu kulübün kenarından kaçar. Çünkü 40 milyar TL dediğimiz borç çok ciddi bir borç. Çok büyük bir borç. Ne bunu sponsor gelirleriyle, ne tribün gelirleriyle, ne de satacağın oyuncu gelirleriyle bunu asla kapatamazsın. O yüzden Beşiktaşlıların ve Beşiktaş yönetiminin o kadar hassas bir yol içerisinde olduğunu söylemek lazım ki. Şimdi sosyal medyada bizler dahil tüm yorumcular işte şu hoca gelecek, bu hoca gelecek. Lütfen başkan ve yönetim kurulunu bu konuda zora sokmayalım. Burada yapılacak en büyük hata Beşiktaş'a çok ciddi manada büyük bir sıkıntı yaratacaktır.
1: Var mı abi eklemek istediğin?
0: Vallahi eklemek istediğim şu var. Sergen Yalçın'ın da yapmış olduğu bir çalışma vardı. Sergen Yalçın'ın olmazsa olmaz Jorgensen kaleci. Jorgensen'le anlaşma istediğini ve yönetime bunu ısrarlı bir şekilde vereceğini. Patrick Schick transferinin olmazsa olmazını. Senesi transferinin kesinlikle Beşiktaş savunmasında olması gerektiğini. Ve Sheldrup transferi. Benfica'dan Sheldrup ismi vardı. Bu dört transferin üzerine de yapılacak 2-3 tane normal seviyede takviyelerle Beşiktaş düzlüğe çıkacağını söylemişti Beşiktaş yönetimine. Ama Sergen Yalçın gittikten sonra sevgili Önder Özen ve ekibinin, yeni gelecek teknik direktörün yapılacak transferlerle birlikte inşallah Beşiktaş'a doğru bir oyun ortaya koyabilecek dönemde olmasını diliyorum ben.
1: Yani programın ortasında zaten bu isimleri tekrardan saymıştık. Bunu tekrardan sen şu şekilde mi söylüyorsun abi? Yani Sergen Yalçın'ın bu listesindeki isimlerin değerlendirilmesi gerektiğini mi düşünüyorsun? Tekrardan bu konuyu açmanın sebebi o muydu?
0: Tabii ki. Hani öncelikle teknik ismi... adam çok önemli. Teknik adamın istemediği bir oyuncuyu alamazsın. Şu anda önce teknik adamı belirleyeceksin.
1: Tabii.
0: Onun istediği transferleri getirecek diyeceksin ama yönetim kurulu olarak bu camianın çok zaman kaybettiğini, 5 yıldır bu camianın Kasım ayında havlu attığını

0: teknik direktöre de anlatarak o futbol akıllarının o oyuncuları teknik direktörlere ikna etmesi gerektiğini düşünenlerdenim.
1: Onu abi söyleyeyim. Yani çok böyle tekrara düşmek istemiyorum ama işte bu tip süreçlerde de bana nedense yerli hocalar bu işleri daha fazla çözebilir mi? Şimdi yabancı getirdin Emre abi, ne bileyim sallıyorum şu anda, işte Postecoglou'nu getirdin. Bu sorunları anlatacaksın ya da adam bir oyuncu isteyecek, alamayacaksın. Bu sefer hoca ve yönetim arasında krizler çıkmaya başlayacak. Tanıdığın yerli bir teknik adam bu tip konularda daha güvenilir gelmiyor mu sana?
0: Kesinlikle
1: mesela
0: geliyor. Bir de şöyle bir durum var. Evet, herkes yabancı diyor. Basın yabancı evet diyor. Önder Özen yabancı diyor. Sevgili Serdar Adalı ve yönetimi yabancı diyor. Ama bu yabancının buraya gelmesi, yapılan transferlerle birlikte doğru oyun oynaması en az 6 ay. Beşiktaş'ın bu kadar zaman kaybedecek dakikası yok. Yani burada Türkiye'yi tanıyan, ligimizi tanıyan, oyuncuları tanıyan bir yerli teknik adam neden başarılı olmasın ya? Okan Buruk'u getirdi Galatasaray takımı. 4 sene üstte şampiyon yaptı. Sen de getirirsin sağlıklı bir teknik adamı. İleriki hayatında çok değerli bir teknik adam olma niyeti olan bir adamı getirirsin. O zaman Beşiktaş'ı bu sıkıntılardan kurtarabilirsin. Ben de aynı fikirdeyim sevgili Muzaffer.
1: Abi ağzına sağlık, çok teşekkür ediyorum. Dici Futbol'dan herkese teşekkür ederim. Lütfen kanalımıza abone olmayı, yayınımızı beğenmeyi unutmayın diyelim. Sonraki programda görüşmek.
2: Dici Futbol YouTube kanalında Emre Eren Beşiktaş'ın gündemini değerlendirdi.
3: Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gol herkese mutlu bayramlar diler. İyi bayramlar.
4: Kim ne dedi?
5: Dici Futbol YouTube kanalında Yakup Çınar Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi.
1: Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, Yakup Çınar'la beraberiz. Yakup abi hoş geldin.
6: Sen de hoş geldin Muzaffer.
1: Hoş bulduk abi.
6: Seninle buradaki ilk yayınımız.
1: İlk yayınımız, aynen abi. Genellikle ben daha çok Ahmet abiyle, Ahmet Konanç'la falan yapıyordum. Bugün seninle de yaptık. Güzel oldu. Uzun zamandır da görüşemiyorduk zaten.
6: Geçmişte zaten çok yayınımız var.
1: Tabii, çok fazla var. Uzun zamandır beraberiz abi.
6: Evet.
1: Galatasaray gündemiyle başlayacağım ama başlamadan önce izleyenlerimizden rica edelim. Kanalımızda çok güzel ilerliyor. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın diyelim. Sen de bir çağrı yaparsan mutlu oluruz.
6: Evet, yani gerçekten çok güzel bir başlangıç yaptı ve videolar inanılmaz güzel izleniyor. Çünkü hani insanları oyalamıyoruz. Hızlı hızlı ne bilgi varsa Galatasaray gündemine dair özellikle bu programda
1: evet
6: vermeye çalışıyoruz. O da insanları sıkmıyor. Tek talebimiz de imkanları varsa işte kanala abone olsunlar, videoyu beğensinler ve daha fazla kitleye ulaşsın videolar. Şu anda çok iyi gidiyoruz. Umarız böyle devam eder.
1: Edeceğiz abi inşallah. O zaman hızlıca başlayalım. Başkan Dursun Özbek 4. kez seçildi abi. Seçim sürecini nasıl değerlendirirsin? Bazı tepki oyları da vardı. Genel anlamıyla bu seçim süreci sence nasıl geçti? Neler söyleyeceksin?
6: Aday çıkmamasını gayet normal buluyorum. Çünkü aday çıksa da hani kazanma ihtimali çok söz konusu değildi. Bu yüzden bazı Galatasaray Genel Kurul üyeleri tepkilerini o beyaz oylarla göstermeye çalıştı. Yaklaşık 250-300 seviyelerin deydi. Bunun bence dikkate alınması gerekiyor. Genelde bazı yöneticiler üzerinden bu beyaz oylar atıldı. Ben Dursun Özbek'in de bu döneminde en azından bu konuyu ciddiye alacağını düşünüyorum. Katılım bir kere beklentilerin üzerinde oldu. Ben de yerinde gün boyu takip ettim seçimi. 1500 civarında bekleniyordu. Çünkü bir bayram tatili. Daha önce Ünal Aysal döneminde, o 2012-13 döneminde yine efsane kadro kurulmuştu. Ünal Aysal tek aday girmişti. 1500 civarında bir katılım olmuştu. O yüzden başkanı tatmin eden bir katılımdı. 2000'in üzerine çıktı bu katılım sayısı. Dursun Özbek 4. kez Galatasaray başkanlığına seçildi. Artık Dursun Özbek'in de ustalık dönemi. Bundan sonraki süreçte görevlendirmeler nasıl olacak? Herkes başkan yardımcılarını merak ediyor. Metin Öztürk yine ikinci başkan olarak devam edecek. Abdullah Kavukçu başkan yardımcısı olmak istiyor. Dursun Özbek bunu kendisine tebliğ edecek mi? O görevi verecek mi? Bilmiyoruz tabii ki. Yine Eray Yazgan'ın başkan yardımcısı olmak istediğine dair haberler vardı ki ben kendisiyle konuştum. Ben kesinlikle böyle bir talebim ve isteğim yok demişti. Bunlar biraz belirleyici olacak. Bazı yöneticiler arasında daha bu listeler ve görevlendirmeler belli olmadan bazı gerilimler söz konusu, anlaşmazlıklar söz konusu. Dursun Özbek'in yeni sezona girerken de mutlaka buralara müdahale etmesi gerekiyor. Bu hatırlatmayla bu Galatasaray seçim sürecini anlatalım istedim.
1: Herkes trene binmek istiyor doğal olarak. Ortada bir başarı var. Sonuçta Galatasaray 4 yıldır üst üste şampiyon oluyor ve gerçekçi konuşmak gerekiyorsa önümüzdeki sezonda en büyük şampiyonluk adaylarından birisi. Çünkü omurgası sağlam diğer takımlara göre, yani oyuncu kadrosu özelinde söylüyorum bunu.
6: %100. Geçen zaten Dursun Özbek'le oturduğumuz zaman bunu söyledi Muzaffer. Yani yeniden keşfetmeye gerek yok bazı şeyleri. Galatasaray'ın çok iyi bir omurgası var. Ve o omurgaya bazı takviyeler yapılması gerekiyor. Ama içeride de bazı sıkıntılar var.
1: Ne
6: Dursun
1: gibi?
6: Özbek de bunun farkında. Onları da çözmesi gerekiyor. Az önce bahsettim. Görevlendirme

0: Gelişmeler yapılmadan bazı yöneticiler arasında çekişmeler var. Şimdi bu çekişmeler sezon başlayınca size zarar verebilir.
1: Tabii.
0: Bunun önüne geçmesi gerekiyor. İki, iletişim anlamında Galatasaray son sezonunu ciddi anlamda sıkıntılı geçirdi. Metin Öztürk zaman zaman çıktı konuştu ama Galatasaray taraftarı Galatasaray haklarının yeterince savunulmadığını iddia etti. Ve bu konuda yönetimi ciddi anlamda eleştirdiler. Üçüncü konu Okan Hoca'nın ekibi konusu. Burada ciddi anlamda bir takviye söz konusu olacak. Bazı değişimler yaşanacak ve bu değişimlerin gerçekten yaşanması gerekiyor. Evet, Okan Hoca ekibine güveniyor. 4 yıldır ben bu ekiple başarılı oldum diyor. Ama bir kez daha söyleyeyim, ekibin içindeki insanlar arasında birbiriyle konuşmayan insanlar var. Ve Dursun Özbek de bunu biliyor. Yani Galatasaray bunlara rağmen şampiyon oldu, başarılı oldu. Bu problemlerin mutlaka çözülmesi gerekiyor. 1 Haziran'dan itibaren Galatasaray'da transfer süreci başlayacak ve Dursun Özbek sözleşmesi sona eren Okan Hoca ve ekibiyle 2 yıllık yeni sözleşme imzalayacak. Ve bu konuların tamamının da Okan Hoca ile konuşulacağını düşünüyorum ve adımlar da atılması gerekiyor. O adımlar da atılacak.
1: Zaten transferi de konuşacağız, isimleri de konuşuruz ama ilk önce takım içerisinden birazcık devam edelim istiyorum. Icardi meselesi. Icardi'de son durum ne Yakup abi?
0: Sezon biterken o özellikle şampiyonluk kutlamalarında Icardi'nin böyle veda eder gibi bir havası vardı. Böyle bir kırgınlığı söz konusuydu. Çünkü son sezonu gibi bakılıyordu. Ama ona rağmen 17-18 tane gol attı ligde, Avrupa'da. Evet. Sezon bitiyor derken onun adını ama yine de iyi performans göstermişti. Sonra Galatasaray Başkanı Icardi'ye bir teklif yaptı. Menajeri geldi İstanbul'a, görüştüler ettiler. Muzaffer, bizdeki bilgi şu. Bilgi derken ben direkt Icardi'nin avukatı ve menajeriyle konuşuyorum. Elio Pino'yla. Icardi Galatasaray'ın yaptığı o bir yıllık teklifi kabul etmedi. Galatasaray da şu ana kadar Icardi'ye yeni bir teklif yapmadı. O yüzden ilk günden beri aynı şeyi söylüyorum. Icardi'nin Galatasaray'da kalmama ihtimali, kalma ihtimalinden daha yüksek. Büyük ihtimalle Galatasaray'da devam etmeyecek Icardi. Galatasaray yeni bir sözleşme de kendisine teklif etmek düşünmüyor. Bir yıllık 5 milyon eurodan bir sözleşme teklifi olmuştu kendisine. Icardi bunu kabul etmedi. Büyük ihtimalle Icardi kariyerine bundan sonraki süreçte İtalya'da devam edecek. Brezilya'dan ve Arabistan'dan da teklifler olduğu söyleniyor ama kariyerine İtalya'da devam etme ihtimali yüksek. Büyük ihtimal Icardi macerası bu sezon itibariyle Galatasaray'da kapanmış olacak.
1: Sen bu kararı nasıl buluyorsun? Kalmasını ister miydin? Yani teklifi kabul etmesini ister miydin Icardi'nin?
0: Teklifi kabul etseydi Icardi, öyle ya da böyle Galatasaray bir teklif yapmış size. Teklifi kabul etseydi devam edecekti Icardi. Ama Icardi hani ben bu kulübe çok daha fazlasını verdim. Bana daha böyle özel bir yaklaşımla ya da işte 2 yıllık teklifle ya da daha yüksek bir rakamla gelinebilirdi düşüncesi var. Ama futbolda geriye bakmayacaksınız. Önünüze bakmanız gerekiyor. Galatasaray 4 yıldır bunu yapıyor. Icardi Galatasaray'dayken Galatasaray Osimhen'i transfer etti. Bir adım ötesine gitti. Mesela şu an Fenerbahçe'de konuşuluyor ya, dünya yıldızları gelecek.
1: Tabii.
0: İşte şu kadar transfer yapacağız. Emin olun Galatasaray hep bir adım ötesinde olacak. Bu sezon Osimhen de varken gitti, Sané'yi de aldı Galatasaray. Yeni sezonda da öyle olacak. Benim düşüncem Icardi'nin önümüzdeki sezon devam etmesi halinde daha fazla problem çıkarabileceği yönünde. Aynı zamanda fiziksel olarak artık hem lig hem Şampiyonlar Ligi'ni kaldırabilecek durumda değil. Evet, çok özel bir golcü. Gideceği takımda gol kralı bile olabilir.
1: Olabilir tabii.
0: Yani o potansiyel var. Çünkü dünyanın en iyi son vuruşa sahip 3 oyuncusundan
1: kesinlikle
0: bir tanesi
1: Icardi. Abi buna.
0: Bunu gösterdiği performansa, en ölü sezonunda 18 tane gol atan oyuncudan bahsediyoruz. Tabii. O yüzden hani Icardi'nin Galatasaray'dan ayrılması bence her iki taraf için de daha hayırlı olabilir.
1: Abi zaten bence Galatasaray'ı bir nevi hani Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor düşündüğümüzde ayıran en büyük özelliğinin bu olduğunu düşünüyorum. Yani Galatasaray bir şeyleri çok uzatmıyor ya da laçka hale getirmiyor. Şimdi işte Fenerbahçe'de atıyorum, hani oraya dönmek için söylemiyorum, bütün sezonu hala bir maçtan iki maçtan sonra yok İrfan Can Kahveci, yok Cenk Tosun. O kadar takılı kalıyor ki diğer kulüpler. Galatasaray bakıyor, teklifini yapıyor, olmuyorsa gönderiyor ve dediğin gibi önüne bakmaya başlıyor. Doğal olarak karşılığında başarıyı getiriyor.
0: Kesinlikle sana. Dursun Özbek'in işte o artık ustalık dönemi dediğimiz dönem bu dönem. Geriye dönüp bakmıyor. Hep ileriye, hep vizyon yukarıda, hep gelirler artıyor. Hep futbolcu kalitesi ve kadro kalitesi artmaya devam ediyor. Bunun sonucunda da işte başarı geliyor.
1: Kiralık giden oyuncular geri gelecek mi? Nelson var, Zaniolo var, Yelert var. Bunlarda son durum nedir?
0: Frankowski gitti. Bir o yıl var. Mesela sözleşmesi uzadı. O Rennes'e devam edecek. Cuesta biliyorsun Brezilya'ya evet. Gitti. Onun da kiralık sözleşmesi bir yıl daha uzadı. Onlarla alakalı herhangi bir durum söz konusu değil. Zaniolo'nun büyük ihtimalle satın alma opsiyonunu Udinese kullanacak. Orada Gökhan İnler biliyorsun kulübün sportif direktörü ki o da sözleşmesini 2028'e kadar uzattı. İyi bir dönem geçiriyor. Zaniolo'yu almak istiyorlar. Çok iyi performans gösterdi. 10 milyon euro satın alma opsiyonu var. Pazarlık yapıyorlar. O rakamı aşağıya çekmiyorlar. etmeye çalışıyorlar. Galatasaray kesinlikle 10 milyon euronun altına inmeyecek çünkü bu sezon Serie A'da iyi bir performans gösterdi ve Udinese dışında İtalya Ligi'nden talipleri var. O yüzden 10 milyon euronun altına inmeyecek. Nelson Verona'da çok iyi performans gösterdi ama Verona küme düştü. Onun da ben Galatasaray'da devam edeceğini düşünmüyorum. Çünkü o da oynamadığı zaman problem yaratan bir oyuncu. Büyük ihtimal İtalya'dan bir takıma yine bu kez bonservisiyle gidebilir. Çünkü o performansı ortaya koydu. Son dönemin en kötü transferlerinden bir tanesi Elias Jelert. Southampton'daydı Championship'te. O da istenilen performansı gösteremedi. Büyük ihtimal geri dönecek ama yine sezon sonunda, yeni sezonda başka bir takımda forma giymesini bekliyoruz. Yerli oyuncu var. Kazımcan Karataş ve Ali Turap mesela kimsenin konuşmadığı oyunculardan bir tanesi. Ümraniye'de çok iyi bir sezon geçirdi. Sağ bekte önümüzdeki sezon alternatiflerden bir tanesi olacak. Yine Galatasaray bu yerli kuralından dolayı Kazımcan Karataş'ı da kadroda tutmak istiyor. Başakşehir özellikle bonservisiyle bu oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Okan Hoca'nın şu anki düşüncesi bu iki yerli oyuncuyu da kadroda tutmak.
1: Bir de tabii gidebilecek oyunculara geçelim. Bu konu bence Galatasaray taraftarının böyle yüreklerini ağzına getiren konudur diye düşünüyorum. Çünkü bir Osimhen faktörü var. Galatasaray Osimhen'i elinde nasıl tutacak? Görüşmeler ne durumda? Teklifler ne durumda Yakup abi? İstersen Osimhen'den başlayalım. Sonra diğer gidebilecek oyunculara da konuşuruz.
0: Vallahi Galatasaray'ın kapısı tıkırdamaya başladı. Yani şu anda tıkırdatıyorlar. Bir kere Arsenal önce geldi buraya. Bir zemin hazırlığı yaptı. Galatasaray kulübüyle ilişkileri belli bir seviyeye getirdi. Yine Paris Saint Germain sezon bitmeden Galatasaray'la belli seviyede görüşmeler yaptı. Şunu söylüyorlar. Bizden ayrılabilecek sezon sonunda bazı oyuncular var. Bunları siz de düşünebilirsiniz. Yine sizin bazı oyuncularınız var. Onları bir sezon sonunda düşünebiliriz. Hani direkt kapıyı çaldı. Biz geldik. Osimhen'i almak istiyoruz. Galatasaray ne diyecek? 150 milyon euro istiyorum diyecek kardeşim. Bunun hazırlığını yapan iki tane kulüp vardı. Bir tanesi Arsenal, bir tanesi Paris Saint Germain. Şu anda gerçekten hani yeni sezon için Osimhen'i kadrosunda düşünen takımlar. Daha net bir girişim söz konusu değil. Onun dışında Chelsea yine Osimhen'i düşünüyor. Bir de Barcelona. Bahsettiğimiz kulüpler dünyanın en önemli kulüpleri. Galatasaray, şöyle söyleyeyim Muzaffer, net bir şekilde Galatasaray'ın masasına gelen, hani getirebiliriz seviyesinde 110 milyon euroya kadar çıkan teklifler var. Galatasaray şu anda bu tekliflere sıcak bakmıyor. Ama yarın öbür gün Barcelona, Arsenal, Paris Saint Germain farklı bir şeyle gelir. O zaman işler değişebilir. Çünkü burada Osimhen'in kararı da önemli. Şunu söyleyeyim. Evet, Galatasaray Osimhen transferi bir mucizeydi aslında 75 milyon euroya. O dönemde Avrupa'da isteyen çok ciddi kulüp yoktu. Bu sezon Osimhen'in özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki performansı Avrupa kulüplerinin iştahını kabartmış durumda. Hani Osimhen süreci evet çok merak edilecek. Galatasaray'ın kapısını çalan kulüpler mutlaka olacak ama unutmayalım ki Osimhen şu anda Avrupa'nın yıllık olarak en fazla maaş alan oyuncularından bir tanesi. Bu tekliflerle Osimhen'e gelirlerse söz konusu olabilir ama Galatasaray'ın birinci hedefi şu anda Osimhen'i kadroda tutmak. Tutamasa bile tok satıcı rolünü oynamak ve Osimhen'i istediği paraya satabilmek. Buradaki limit de 150 milyon euro.
1: Hakan Safi ben isteseydim alırdım diyor Osimhen'i. Böyle bir başkan vardır belki Barcelona'da, Chelsea'de.
0: Çok kritik bir hata. Niye almadın abi o zaman? Sen şu anda bak iki tane forvetini gönderdin. Şampiyon olabilirdin.
1: Engellediler diyor yani. O dönemki
0: yönetim. Ya neyini engellediler abi? Ya bu işler bir anda olmuyor işte Muzaffer. Ben sana söyleyeyim. Kiralık döneminde isteseydi Fenerbahçe alabilirdi. Benim özel haberimdi. Daha önce anlatmıştım. Mirsad Türkcan Acun Ilıcalı'yı arıyor. Acun Ilıcalı telefonu açmadığı için Galatasaray'da gardi konuşmaları geçiyor. Galatasaray hemen Sayın İbrahim Atipoğlu, Başkan Dursun Özbek, Okan Buruk karar veriyorlar. Galatasaray'da Icardi varken, Batshuayi varken 3. forvet olarak hiç düşünmeden Osimhen'i alıyorlar. Ama Fenerbahçe o zaman o yaklaşımı göstermedi. Acun Ilıcalı ne dedi o zaman? Edin Dzeko var.
1: Cenk Tosun var. El Nesiri var.
0: Osimhen nerede oynayacak? Şimdi Hakan Safi de aynı yanlışa düşüyor. İsteseydik alırdık. Alsaydın baba Fenerbahçe taraftarı bunu sorar sana. Hadi daha iyisini getir. Onu yapman lazım. Yanlış yaklaşım. Abi Galatasaray'la bağınızı kesin. Fenerbahçe'ye odaklanın. Mesela bu sezon Dursun Özbek'in Fenerbahçe'ye ağzını aldığını hatırlıyor musun? Ben hatırlamıyorum abi. Yani. Kendi önüne bakıyor. Kendi camiasına bakıyor. Kendi camiasından gelen eleştirileri dikkate alıyor. Bu da başarıyı getiriyor.
1: Osimhen konusunda şöyle de birazcık kalmak isterim abi. Osimhen ne düşünüyor şimdi? Bu teklifler çok cazip teklifler. Şimdi Barcelona Osimhen'e gelse doğal olarak adamın bir kafası karışır. Barcelona'nın forveti olacaksın
0: abi
1: yani.
0: Abi Barcelona'dan bahsediyorsun. Kafa karışır mı? Karışır tabii ki. Gerçekçi olmak lazım. Çok yani şimdi ben kalkıp yani. Da burada şu yalanı söyleyemem. Barcelona istedi, Arsenal istedi ama Osimhen Galatasaray'ı tercih etti. Sezon başında böyle bir şey olmadı. Ve Osimhen Avrupa'nın en büyük kulüplerinden kariyerinde bir kez daha o challenge'a, o mücadeleye girmek istiyor. Dünyanın en iyileri arasında olmak için. Tabii. Ama hani o tekliflerle Osimhen'in kapısı çalınır mı? Bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Dünya Kupası'na gitmemesi Osimhen için bir avantaj. İyi bir yaz tatili, iyi bir kamp dönemi çok daha farklı bir Osimhen izletebilir bizlere.
1: Diğer oyuncular da var mı abi, gidecek oyuncular?
0: Şöyle, bu yabancı kuralı mesela bazı şeyleri değiştirmiş durumda. Galatasaray bu transfer döneminde en az 6 tane oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Bunlardan 3 tanesi direkt 11'de oynayabilecek seviyedeki oyuncular. Şimdi bunları transfer edebilmeniz için kadrodan bazı isimlerin de gitmesi gerekiyor ya da istediğiniz paralara satmanız gerekiyor. Bir kere mutlaka bir 10 numara ve 6 numara transferi yapacak Galatasaray. Gabriel Sara'yı Premier Lig'den isteyen kulüpler var. 30-35'in üstüne çıkarlarsa Galatasaray Sara'nın ayrılığına onay verecek. Onun dışında 2 tane sağ bek yabancı olması Galatasaray için lüks. Singo'dan çıkmak istiyor Galatasaray. Eğer o seviyede teklifler gelirse 5 milyon euro seviyelerinde maaş alıyor. 35 milyon euro da bonservis yatırımı yaptı Galatasaray. Çok gelme ihtimali şu an için yok. Salahi'nin ilgisi var Premier Lig'den. Hatta Liverpool'un da Salahi'ye karşı bir ilgisinin olduğu konuşuluyor. Bana gelen bilgiler de o yönde. Birkaç tane Premier Lig takımı da var. 15-20 seviyelerinde teklif gelirse Salahi ile yollar ayrılabiliyor. Direkt Icardi ile devam etmediğin senaryoda Gabriel Sara ve Salahi ile yolları ayırınca 3 tane transfer yapabiliyorsun. Bu 3 transfer baba transfer olacak. 10 numara, bir tane 6 numara ve stopere direkt Abdülkerim ve Davinson Sanchez'i zorlayabilecek oyuncu alacak. Onun dışında bu saydığım oyuncular dışında eğer ki Osimhen Galatasaray'dan ayrılırsa ya da çok iyi teklif gelirse o zaman Lemina'nın da devam etmeme ihtimali söz konusu olabilir. Oraya da Galatasaray bir hamle yapabilir. Ahmet Kutucu'yu Süper Lig'den isteyen takımlar var. Büyük ihtimal ayrılacak takımdan. Onun dışında Metehan Baltacı büyük ihtimal yine kiralık olarak bir kulübe gidecek. Kazım Can'ı Başakşehir istiyor ama Galatasaray büyük ihtimal kadroda tutacak. Bunlar dışında öyle hani sürpriz ayrılık açıkçası beklemiyorum.
1: Transfer gündemine söyledin mevkileri. Adaylar kimler? Kimler konuşuluyor? Bir ara Bernardo Silva ismi çok fazla gündemdeydi. Galatasaray transferde kimlerle temas halinde?
0: Savunma için evet, Van Dijk, Başkan Dursun Özbek'in bu kadroda görmek istediği oyunculardan bir tanesi. Ama süreç Galatasaray'dan bağımsız şekilde. Oyuncu Liverpool'da devam etmek isterse böyle bir durum söz konusu olmayacak. Pavlović, Milan forması giyiyor. Sırp stoper, Galatasaray'ın istediği oyunculardan bir tanesi. Sezon başında Galatasaray'ı tercih etmemişti. Belki Şampiyonlar Ligi'nden dolayı bir girişim daha söz konusu olacak. Bir de Alanya Spor forması giyen Türk oyuncu Ümit Aktağ, Galatasaray'ın istediği, kadroda görmek istediği oyunculardan bir tanesi. Onun için de girişim söz konusu olabilir. İşin savunma tarafı bu şekilde. Sağ bek ya da sol bek transferi beklemiyorum. Orada Kazım Can'ın, Ali Turab'ın senaryoya dahil olduğu kadrolarla devam edilecek. Galatasaray iyi bir 6-8 numara almak istiyor. Listede birinci sırada Kamavinga var. Şimdi bunu söyleyince insanlar diyor ki ya Fransa milli takımının, Real Madrid'in en önemli oyuncularından bir tanesi. Galatasaray'a zaten bazı menajerler tarafından Kamavinga'nın gelebileceği bilgisi iletiliyor ve Galatasaray bunun üzerine oyuncuyla, oyuncu tarafıyla iletişime geçiyor. Böyle bir durum söz konusu ama kolay bir transfer değil. Alternatifler var mı? Var tabii ki. Bu arada hala diyorum ya, Galatasaray'ın orta saha transferi için listedeki bir numaralı isim Kamavinga ve Galatasaray böyle bir oyuncu için bonservis harcaması gerçekleştirecek. Yani sonuna kadar Kamavinga ihtimalini kovalayacak Galatasaray. Onun dışında Yusuf Fofana Milan forması giyiyor. Devre arasında da istenmişti. Yine Galatasaray'ın ilgisi devam ediyor. Alternatiflerden bir tanesi. Pap Gay, Villarreal'de yine Galatasaray'ın listesinde olan isimlerden bir tanesi. Kepren Turam, Juventus forması giyiyor. Aslında Galatasaray taraftarını en çok heyecanlandıran isimlerden bir tanesi. İhtimal düşük olsa da Galatasaray o zor ihtimalinin de peşinden gitmek istiyor. Orta saha için adaylar şu anda bunlar. 10 numaraya gelecek olursak Bernardo Silva ismi evet Galatasaray'ın gündeminde. Galatasaray oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. İlk günden beri söylüyorum, oyuncu 3 yıl için 50 milyon euro beklentisi var. Ki bonservisi elinde olan, işte imza parası dahil beklentisi olan rakamlar bu seviyelerde ama oyuncunun önceliği Türkiye değil. Oyuncu İspanya ya da İtalya'ya gitmek istiyor. Kariyerine buralarda devam etmek istiyor. Atletico Madrid'de görüşmeler belli bir seviyeye gelmiş durumda ama Galatasaray'ın vereceği rakamı şu anda Atletico Madrid vermiyor. Atletico Madrid ihtimali gerçekleşmezse o zaman Galatasaray söz konusu olabilir. Galatasaray'ın bu bölgedeki bir diğer alternatifi Borussia Dortmund forması giyen Julian Brandt. Oyuncunun sözleşmesi sona erdi. Şu anda Avrupa'dan talipleri olan oyunculardan bir tanesi. Galatasaray bu oyuncuyu imza parası artı maaşıyla kadrosuna katabilir. Oyuncu da Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor ama Galatasaray burada ilk ihtimalin peşinde. Bernardo Silva. Oldu ki işte yabancı oyunculardan çıkamadı. İhtimallerden bir tanesi de Can Uzun. Frankfurt forması giyiyor. Ama çok yüksek maliyetli bir oyuncu. Kulübü 40 milyon euro bonservis talep ediyor. Gerçekleşmesi zor transferlerden bir tanesi. 10 numara bölgesi de dediğim gibi Bernardo Silva, Julian Brandt, Can Uzun. Bir de Galatasaray taraftarı özellikle sosyal medyadan ve bir önceki videomuzun altına yazdığı için ben konuyu araştırdım. Lokomotiv Moskova forması giyen Bakratov. Rus oyuncu. 2005 doğumlu, 20 yaşında. Geçen sezon menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerilmiş. Ama Galatasaray orada tercihini Gabriel Sara'dan yana kullanınca bu oyuncu bu sezonda çok daha üstüne koyarak inanılmaz bir performans ortaya koydu. Yanlış bilmiyorsam 17 gol 13 asistlik bir performans gösterdi.
1: İyi, iyi performans.
0: Zenit bir de şeye uyuyor. Şimdi senin transfer edeceğin oyunculardan 3 tanesinin Renato Niyaga var. Diğerlerinin 2003 ve sonrası doğumlu olması gerekiyor. Bu kontenjana uyan oyunculardan bir tanesi Bakratov. Zenit'in oyuncuya 5 milyon euro, bonservisi için de 25 milyon euro teklifi var ama oyuncu Rusya'dan ayrılmak istiyor. Paris Saint-Germain'in bir ilgisi var ama yeniden Galatasaray'ın gündemine gelebilecek yıldız adaylarından bir tanesi olduğunu söyleyelim. Barış Alper Yılmaz'ın ayrılığı konusunda da Galatasaray'ın bir hazırlığı var. Barış Alper Yılmaz'ı Arsenal geldi burada izledi. %100 teklif yapacak diye bir durum söz konusu değil ama yakından takip ediyorlar. Onun dışında Premier Lig'den yine 1-2 kulüp daha Barış Alper Yılmaz'ı çok yakından takip ediyor. Hatta İtalya'dan da yarın öbür gün Galatasaray'ın kapısını çalacak birkaç tane kulüp var. Onun ayrılık ihtimaline karşı Aral Şimşir, Midland forması giyiyor. Galatasaray'ın ilgilendiği oyunculardan bir tanesi. Kulübünün 15 milyon euro üstü bir bonservis beklentisi var ki Avrupa'dan da talepler var. Lille mesela çok yakından takip ediyor ve 9 milyon euro civarında bir teklif yaptılar. Midland ilk teklifi kabul etmedi. Devre arasında Trabzonspor 14 milyon euro bir teklif yaptı. Trabzonspor'a da gitmeyi kabul etmedi. Oyuncu Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. Barış Alper Yılmaz ayrılığı ihtimaline karşı Galatasaray böyle bir ihtimalin peşinden de koşuyor. Yine kanat transferi için Noah Lang kaderi belli olduktan sonra Napoli'de 30 milyon euro ödemek istemiyor Galatasaray. Tekrar kiralanma ihtimali söz konusu olabilir. Çünkü hani Galatasaray'ın o kiralık oyunculardan en memnun kaldığı isimlerden bir tanesi.
1: Çok iyi devre arası transferiydi bence.
0: Kesinlikle o parmağı kopma muhabbeti olana kadar inanılmaz iyi performans bence gösterdi. De. Bir de en son Antalya Spor maçı mesela Galatasaray'ın en kritik maçlarından bir tanesi. O maçta da oyuna girdikten sonra çok iyi performans gösterdi. Bir de taraftara çok ciddi anlamda bir uyum sağladı. Bir de bir şarkı çıkardı. İnanılmaz
1: güzel şarkı.
0: Çok iyi.
1: Ben de dinliyorum.
0: Kesinlikle çok iyi. Yani artık birçok şampiyonluk kutlamasında futbolcular o şarkıyla çıkıyor.
1: Arsenal'li oyuncular falan da kullanmış hatta. Declan Rice oynuyor falan.
0: Evet evet. Yani çok güzel bir şarkı. Yani sempatik bir adam. Evet. Ve buraya çok iyi uyum sağladı.
1: Klibi falan müthiş. Tekerle falan çekmiş.
0: Harika harika. O Beşiktaş'ta falan takılıyor. Bir de biliyorsun Beşiktaş altyapısında falan oynamıştı. Ben sana şunu söyleyeyim. Eğer Galatasaray söz konusu olmazsa bence transferi için Fenerbahçe ya da Beşiktaş mutlaka devreye girecektir. Yani öyle bir ihtimal söz konusu. Bir de Arsenal'den sezon sonunda büyük ihtimalle ayrılacak Torshat. Belçikalı oyuncu Leonard Torshat. Galatasaray'ın gündemine geldi. Galatasaray bir nabız yokladı. Barış Alper Yılmaz'ın ayrılık ihtimaline karşı böyle bir girişim de söz konusu olabilir. Galatasaray'ın genel anlamda transfer gündemi bu şekilde. Şu an Dursun Özbek ailesiyle beraber Kemer'deki otelde tatilde ve 1 Haziran'dan itibaren Okan Buruk ve ekibinin sözleşmesi imzalanacak. Sonrasında transfer harekatı net olarak başlayacak diyelim Muzaffer Galatasaray'da.
1: Son bir şeyi sorayım sana ya.
0: Tabii ki.
1: Barış Alper transfer ihtimalini söyledin ya. Yönetimin beklentisi ne abi Barış Alper için yani fiyat anlamında?
0: Yönetim ne Osimhen'i ne Barış Alper Yılmaz'ı ne de başka bir oyuncuyu satmak istemiyor. Ama hani 60 milyon eurodan aşağı da bırakmak istemiyor.
1: Bırakmaz yani Barış Alper'i.
0: Ütopik gelebilir ama şunu söyleyeyim mesela. Leao menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye de önerildi, Galatasaray'a da önerildi. Şu an sokağa çık Galatasaray taraftarına sor. Leao mu Barış Alper Yılmaz mı? Bak Leao dünyanın en önemli yıldızlarından bir tanesiydi ki bu sene bir düşüş.
1: Bu sene düşüşte. Evet.
0: Hani normalde geçen sene olsa 100 kişinin 90'ı Leao derdi. Tabii. Şu anda mesela Barış Alper Yılmaz daha yüksek çıkabilir. Ya Galatasaray'ın ben oyuncu satayım, para kazanayım diye bir hedefi yok. Ben bu kadroyu kurayım, zaten gelirlerimi arttıracağım. Ona göre yoluma devam ederim ama Barış Alper Yılmaz'ın bir Avrupa hayali var. Onun için de Galatasaray kulübünün beklentisi 50 milyon euro üstü, 60 milyon euro seviyeleri diyebiliriz.
1: Abi ağzına sağlık, teşekkür
0: ederim. Senin de
1: ederim.
0: Ağzına sağlık, ben de teşekkür ederim. Videomuzu beğenirlerse, aynı zamanda Digi Futbol'a abone olurlarsa seviniriz. Herkesin Kurban Bayramı'nı da kutluyoruz. Bayramdan sonra da yayınlarımıza devam edeceğiz.
1: Görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Kim ne dedi? DigiFutbol YouTube kanalında Yakup Çınar Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gol. Herkese mutlu bayramlar diler. İyi bayramlar.
3: KCP beton pompalarının sunduğu parantez başlıyor.
2: Parantezden mutlu günler. KCP sponsorluğunda sizlerle birlikteyiz. Mutlu bayramlar desek onun da yeridir. Hatta mutlu günler, mutlu bayramlar diye açsak, güzel bir bayram olsun diye devam ettirsek cümlelerimizi, tam da gününde böyle bir cümle kuruyor oluruz mesela. Seçim özel yayını yapacağız Erkan Tiryaki ile. Seçim özel yayınında detayları birlikte konuşacağız. Detayları birlikte masaya yatıracağız. Hakan Safi tarafı ve Aziz Yıldırım tarafı, seçim özel dediğimize tabii ki Fenerbahçe'deki seçim bahsediyoruz ve iki aday neler söyledi, şu ana dek durumlar nasıl ilerliyor, durumları ne kadar değerlendirebildiler ki bana kalırsa bazı tarafta hani nasıl ki şampiyonluk yarışında Fenerbahçe'nin fırsat teptiğini ya da ikramı geri çevirdiğini konuştuysak, bence başkanlık seçiminde de böyle iletişim stratejisiyle farklı bir noktada avantaj sağlanabilecek şeyleri çeviren adaylar vardı. İki adaydan biri bunu yaptı mesela, diğer tarafta fırsat verdi, onu da söyleyeyim mesela. Ama tüm bunları değerlendirdiğimizde az önce yine Erkan Tiryaki ile yayına girmeden önce de konuştuk, yayın öncesinde ve şimdi değerlendiriyor olduğumuzda tüm detaylarını sizlerle paylaşacağız. Aziz Yıldırım bize karşı hakemler hata yapamaz dedi. Oraya da onu demeye getirdi. Konuyu oraya getirdi. Sert olacağız dedi. Aykut Kocaman için teknik direktör adaylarımızdan dedi. Diğer tarafta Maldini'nin orada önemli bir noktada olduğunu gördüğümüz Hakan Safi tarafı da var. O da Şanlıurfa'daydı, hatırlatalım. Ki oralara çok, Mardin'e, Şanlıurfa'ya, buralara Aziz Yıldırım'da Hakan Safi de son zamanlarda gider oldu. Dernek dernek gezdikleri için normal tabii. 7 Haziran'a yaklaşırken transfer konularında da netleşeceğiz. Fenerbahçeli'nin hak ettiği kadroyu kurmak için çalışmaya başladık. Kongreye geldiğinizde uzun zamandır ilk defa gönül rahatlığıyla oy verebileceksiniz dedi Hakan Safi. O açıdan iddialı konuşuyor. Aziz Yıldırım da diğer tarafta şampiyonluk açısından iddialı konuşuyor. Hangisi daha ağır basıyor? Bunların hepsini değerlendireceğiz Erkan Tiryaki ile. Değerlendirdiğimiz bir bölüm olacak. Erkan Tiryaki, hoş geldin, selamlar.
5: Hoş bulduk Berk. İyi bayramlar şimdiden herkese.
2: Mutlu bayramlar dileyelim. Seninle tabii Süper Lig özel de yaptık. O da bayram boyunca özel yayınımızda, bayram özel yayınında dinleyicilerimizin kulağında olacak. Aa, Erkan Tiryaki ile Berk Sayır'ın o yayını da dinlemiştik deyip buraya gelenler de mutlaka olacaktır, her iki yayını da dinleyenler. Tabii bu yayınlar böyle güncellik açısından ve bayram özel tarihlerde hem seçim hem de özel bir konu özelinde sadece o konuya eğildiğimiz, sadece o temayı işte dediğimiz yayınlar olmasıyla öne çıkıyor. Onlardan birindeyiz. Tabii bu açıklamalardan biraz bir kesit verdim. Bazı strateji hataları olduğu noktaları gördüğümü, düşündüğümü söyledim. Sen ne kadar katılıyorsun dediklerime ve dediklerinden neler çekti seni? İlk etapta dikkatini çeken kısmı ne oldu? Sözü sana bırakayım Erkan Tiryaki.
5: Hı hı. Ya tabii şimdi satır araları çok önemli Berk. Hı hı. En son Urfa'daydılar. İşte televizyon kanallarına çıktılar. Urfa'da sevgili Mahmut Kızıldemir, Şanlıurfa, Fenerbahçelilerden.
2: Son olarak işte TRT biliniyor ama Sports Dijital röportajı da yayınlandı bir saat önce. Sayın Aziz Yıldırım.
5: Evet, yavaş yavaş artık işte ajanslara vesaire, hı hı, bütün kanallara özellikle bayramdan sonra, belki şu bir iki gün birazcık şey olur, bayramdan sonra hız verecektir her iki adayda. Satır aralarını iyi okumak lazım şimdi. Tek tek değerlendirmek lazım. İki aday da vaatlerle geliyor. Yine bugün itibariyle, yani bugün itibariyle bayram haftasında Aziz Yıldırım yine iki adım önde. Bir adım da değil, iki adım önde. Tabii Fenerbahçe'de kongreler diğer kulüplerin, federasyonların, siyasi partilerin, hiç fark etmez, hiçbirinin kongresine benzemez. Çok farklı bir yapısı var Fenerbahçe'nin. Bir kere çok fazla katılımlı, yani 40 bin, yani herkes katılsa 40-50 bin katılımlı, 60 bin katılımlı bir seçim olur. 30 bin katılımlı seçimleri gördü Fenerbahçe. 40 bin katılımlı seçimleri gördü Fenerbahçe. bir kere katılım çok fazla. Kongre üyelerine ulaşmak için derneklerin burada önemi çok önemli oluyor. Ondan dolayı diğer kulüplerin Beşiktaş, Galatasaray'da çok fazla dernek ziyareti yaptığını görmezsiniz. Niye Fenerbahçe'de bu fazla diyenler için? Çünkü çok fazla kongre üyesi var. Kongre üyelerine ulaşmak için de derneklere ulaşmak lazım. Dernekler üzerinden bu toplantıları yapıyorlar. İkincisi ise Fenerbahçe'de seçim bir gün olmuyor. İki gün oluyor. İlk gün konuşmalar. Özellikle başkan adaylarının konuşmaları ve orada iki kere kürsüye çıkabiliyorlar. Birbirlerine cevap hakları da var. Orası çok önemli. Fenerbahçe'de. Diğer seçimlerden ayıran özellik bu. Ondan dolayı Fenerbahçe'de son hafta kritik yerlere, delege sayısının fazla olduğu yerlere, işte örneğin Ankara gibi yerlere başkan adayları son 2-3 gün kala giderler. Niye? Çünkü akılda kalsın diye. Önemli açıklamalarını orada yaparlar. Ve cumartesi günkü kongrenin ilk gününde, cumartesi pazar yapılır, kongrenin ilk günündeki açıklamalar çok önemlidir. Ondan dolayı son hafta çok önemlidir Fenerbahçe seçimlerinde. Yani ben Sayın Başkanımız Yıldırım'ın da işte Mehmet Ali Aydınlar'la çekiştiği, Ali Koç'la çekiştiği seçimleri de takip ettim. Yani 7-8 seçim takip etmişimdir Fenerbahçe'de. Tabii 2018'den sonra acaba ne olacak soruları vardı. Ondan önce bir Mehmet Ali Aydınlar, Aziz Yıldırım, bir de Hulusi Belge Aziz Yıldırım seçimi vardı. Yani çok fazla adayla olmaz, Aziz Yıldırım tek aday olurdu genelde. Orada da rakiplerini zaten fark atarak 2018'e kadar kazanmıştı. Öngörülebilir bir seçim mi? Bugün itibariyle dediğim gibi Aziz Yıldırım önde ama açıklamalar çok kritik. Yani en sondan başlayayım, Sayın Hakan Safi'den bir kere çok iyi bir Fenerbahçeli. Hiç tartışmaya açık değil. Hatta ben seçimi kaybetse bile Sayın Aziz Yıldırım, Hakan Safi, işte sen bize şu transferleri vaat ediyordun, şu ekonomik şeyleri vaat ediyordun, gel başkan olmana gerek yok, hepimiz Fenerbahçeliyiz dediği anda bile elini taşın altına koyabilecek kadar, ya ben seçim kaybettim, yokum demez Sayın Hakan Safi. Tabii ki başkan olduğu zaman harcayacağı parayla veya harcayacağı eforla başkan olmadığı zamanki harcaması aynı olmaz tabii ki, ama Fenerbahçe için her zaman elini taşın altına koyar, bir kere bunu söyleyeyim. Ama senin orada belki o cümleyi bir daha okursun, Fenerbahçeliler uzun bir aradan sonra mı ilk defa mı gönül rahatlığıyla bana oy verecek diyor. Tam o cümleyi bir daha
2: ilk bana... defa diyor. O da dikkat çekiyor mesela, bak tekrar
5: ilk defa diyeyim. Şimdi evet. İlk defa demek Sayın Aziz Yıldırım'la Sayın Ali Koç'un seçiminde Sayın Ali Koç'un en önemli yönetici adaylarından birisiydiniz siz. Yani o zaman gönül rahatlığıyla Fenerbahçe kongre üyeleri vermedi mi Sayın Ali Koç'a sizin yönetiminde olduğunuz? Yani satır araları önemlidir. Satır araları başka taraftarın kalbini de kırar. Bu eminim ki Sayın Ali Koç'un da aklına gelmiştir ya. Sen bana gönül rahat, sen benim yönetimimdeydin, o zaman gönül rahatlığıyla vermediler mi bana oy? İlk defa. Ha, tabii ki her seçimde gönül rahatlığıyla birilerine oy verir kongre üyeleri, ama ilk defa demesi orada birazcık iletişim hatası yapıyorlar. Her iki başkan adayı da yapıyor ama bunlar şey noktalar. Yani bir oy bile ne kadar her şeyi değiştirebileceğini son Sayın Saran, Sayın Koç seçiminde gördük. Örneğin Ali Koç ve ekibini o birazcık üzmüştür. Yani ilk defa, yani sen benim sonuçta yönetimimdeydin, hatta orada tanıdı insanlar sizi. Yani tamam, çok önemli bir iş adamısınız ama Fenerbahçeliğinizi orada tanıdılar ve Kerem Aktürkoğlu transferiyle birazcık daha bence seçim yaklaştıkça kendi avantajları ne olur satır aralarına dikkat ederlerse. Diğer taraftan tabii Sayın Hakan Safi'nin Maldini çok önemli bir futbol adamı. Ama Fenerbahçe'ye çok önemli futbol adamları geldi ya. Zico geldi. Dünya futbolunun, Brezilya'nın Pele'den sonraki ilk Pele'si. Beyaz Pele'ydi biliyorsun. Yani Pele'den sonraki ilk Pele'si. Yani Ronaldinho'lar, Rivaldo'lar vesaire, daha onlara gelmeden, Kaka'lara gelmeden. Ya Zico geldi Fenerbahçe'ye, futbol aklı oldu, teknik direktör oldu. Jose Mourinho geldi. İşte bir ara Hollandalı teknik adam, unuttum, Hiddink geldi, Gusiddink geldi, evet, diye hatırlıyor. Yani çok önemli futbol adamları veya futbolculuk kariyerinde çok önemli işler. Yani Galatasaray'a George Hagi geldi. Yani Paolo Maldini İtalya futbolu için neyse, Türk futbolu için işte Hagi'si, Alex'i veya dünya futbolu için Zico'su da o. İşte Paolo Maldini yani biraz, yani bilmiyorum, bir bakmak lazım da, yani ne gibi fayda? Tabii ki İtalya'dan futbolcu alırsan, Milan'dan futbolcu alırsan orada bir referans olursan, ama birazcık sanki bana seçim çalışması, PR çalışması yani gibi geldi. Niye? Yani Maldini Milan'a faydalı olursa Anlatabiliyor muyum? Yani gelip Fenerbahçe'de sportif direktör olacağını pek zannetmiyorum. O birazcık seçim stratejisi, seçimlerde PR çalışmaları, reklam çalışmaları, dediğim gibi bir oy bile çok önemli, çok önemlidir. Bu açıdan da yapılmış doğru bir hamle mi? Evet, bu hamleyi doğru bulan kongre üyeleri için bence doğru hamle olabilir, ama doğru bulmayan kongre üyeleri de veya etkilenmeyen, doğru bulmayan demeyeyim de etkilenmeyen, etkilenenler mutlaka olacaktır ama etkilenmeyenler de olacaktır. Maldini hamlesini öyle yorumlayabilirim. Sonuçta Fenerbahçe sportif direktör olmayacak. Zaten Sayın Hakan Afi de bir sportif direktör olmayacağını söylemişti, ama futbol aklı danışan

0: Hangi finalini seyrediyorum. Sağ, kanat oyuncusu, orta saha oyuncusu çıkartıp sağ bek almıştı. Evet. Sağ bek de kimdi? Belletti'ydi herhalde. Gol atmıştı. Maçı çevirmişti 10 kişi Arsenal karşısında Belletti. Yani Frank Rijkaard'tır o. Barcelona'nın tekrar 2000'li yıllarda çıkışını sağlayan, daha sonra tabii ki işte Luis Enrique'ler, Guardiola'lar geldi ama Rijkaard'ın mirasını devam etti. Frank Rijkaard geldi. Futbol aklı oldu bu ülkede. Ve başarısız oldu. Yani kimler gelmedi ki? Hangi teknik direktörler gelmedi ki veya hangi futbol adamları gelmedi ki? Paolo Maldini dünya futbolunun en önemli isimlerinden birisi ama Fenerbahçe'ye ne kadar faydası olur? Evet, gidip İtalya'dan veya İtalyan bir oyuncu veya Milan'dan bir oyuncu aldığınız zaman referans olabilir size ama kimse de babasının hayrına olacak hali yok. Tabii ki karşılığında profesyonel olarak alacaktır ücreti. Tabii ki danışan ücreti. Önemli bir isim ama Fenerbahçe'nin sorunu dünyaca ünlü bir danışan eski futbolcu değil. Fenerbahçe'nin sorunu dünyaca ünlü bir teknik direktör değil. Dünyanın en iyi santraforu değil Fenerbahçe'nin sorunu. Fenerbahçe'nin sorunu zaten bunlar olsaydı Fenerbahçe son 12 yılda 7 kere şampiyon olurdu. Jose Mourinho ile olurdu. Ederson'u dünyanın en iyi kalecilerinden birisini getirdiğin zaman olurdu. Talişka'yı getirdiğin zaman olurdu. İşte Jordi Jesus'u getirdiğin zaman olurdu. Camianın evladı dedin Emre Belezoğlu, İsmail Kar, yani her şeyi denedi Fenerbahçe. Dünyanın sayılı zenginlerinden birisi Sayın Ali Koç döneminde şampiyon olurdu. Sadece bu iş zenginlikle, ünle, isimle, selebritiyle olsaydı, ünle olsaydı zaten Fenerbahçe son 12 yılda 0 şampiyonluk, 6-7 şampiyonluğu olurdu. Ben açıkçası kongre üyesi olsam çok etkilenmem ama Maldini önemli bir futbol adamıdır. En azından o kısmı öyle yorumlayayım. Fenerbahçe'ye faydası zararı nasıl olacak? Sayın Hakan Safi seçilirse eğer bunu yaşayarak göreceğiz.
1: Şimdi bunları konuşuyorken Fenerbahçe tarafında Aziz Yıldırım'ın açıklamaları da öne çıkıyor ama hata yaptığı noktalar da var. Ki ben de senin gibi düşünüyorum. Bir değil iki gömlek daha yakın gibi görüyorum. Gömlek demek gerçi orada performans değerlendirmeye girer de. Ben farklı bir nokta, adım diyeyim orada. Bir ya da iki. Gerçi Hakan Safi'ye göre zaten Aziz Yıldırım iki gömlek daha üstün bir performans verebilecek bir başkan figürü ya da yönetimiyle böyle bir figür çiziyor. Böyle bir yönetim şeması çiziyor. Orada da yorumumu böyle çevireyim. Hadi düzeltmeyeyim. Çevirmiş olayım farklı bir noktadan. Ki doğru bence. Doğru olan bu. Ama Aziz Yıldırım tarafında bir hata yapıldı bence. O da küçük bir hata görür belki çoğunluk ama bir basın toplantısı bekliyorduk uzun uza diye. Hani hatırlıyor musun? Çırağan Sarayı'nda işte onun öncesinde Ali Koç döneminde yaptığı o basın toplantılarına benzer bir basın toplantısı. Yani kürsüde değil. Öyle geldim 5 dakika konuşup gideceğim. Çok da zamanınızı almayacağım. Havası veren bir kürsüde sizden önce iletişimcinizin çıkıp orada iyi bir sunumda hazırlanmış. Güzel, eyvallah ama işte böyle bir havanın oluşturulduğu bir basın toplantısı beklenmiyordu. Tanıtım, lansman beklenmiyordu. Yönetim kurulu arkada, hani en azından belki onlar da konuşur diye bekliyordu bazı katılımcılar. Başkan az konuştu, onlar konuşacak herhalde diyordu. Yok, beklenmiyordu. Ajansları takip ettim abi, sen de çok net. Anadolu Ajansı Ankara Spor Müdürü Erkan Tiryaki ile birlikteyiz. Sen de çok net yakından bilecek ve takip etmişsindir ki, bileceksindir ki. Ajanslar dahi şöyle bir şaşırdı, acaba devam edecek mi başkan, biri mi gelecek, bitti mi? Çünkü 17 dakika, 16 dakika belki sürdü, belki sürmedi. 6 dakikasında Aziz Başkan konuştu. Burada bir hata yapıldı. Hatta basın mensupları Sayın Aziz Başkan'a, geçmiş dönem başkanlarından Aziz Yıldırım'a, aday Aziz Yıldırım'a şunu söyledi. Basın toplantısı sorulu bir toplantıda olacak mı? Soruların sorulduğu bir basın toplantısı da olacak mı başkanım dedi. O da kafa salladı. Olacak şeklinde kafa salladı. Hani bu siyasette de vardır ya, meclis çıkışında, mecliste parti grup toplantısında salıdan çarşambadan çarşambaya, salıdan salıya olan toplantılarda işte genel başkanlara sorulur genellikle, oralardaki konuşan işte siyasilere sorulur genellikle, oralarda böyle kısa bir yerde yakalayıp soru sorma şansı oldu, tıpkı siyasette olduğu gibi basın mensuplarının da sorduğu soruda zaten basın toplantısı olacak mı şeklinde bir soru, çünkü buraya onun için geldik dedi. Böyle özetleyeyim orayı. Bunu Hakan Safi tarafı iyi değerlendirebilirdi. Hemen ertesi gün bir basın toplantısı açıklanarak, gitme Mardin'e, iki gün sonra git Mardin'e ya da neredeysen o gün, hiç fark etmez. Ya da iki gün sonraya bir basın toplantısı açıklanarak iyi değerlendirip oradaki havayı alabilirdi. Ama bence Hakan Safi tarafında da açıklamalardan anlıyorum ki Aziz Yıldırım tarafının eksi tarafı buydu. Hakan Safi tarafı bunu olumluya, iletişim stratejisiyle benim düşüncemce olumluya çeviremedi. Ama şuraya da bakalım. Hakan Safi tarafında da bir basın toplantısında tüm sorulara cevap verebilecek kadar bir altyapı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Düşüncem bu. Bu bana

0: bunu gösterdi ya da bunu öğretti ya da bunu düşündürdü. Bu durum totali geldiğimde, işin sonunda, günün sonuna gelip yorumladığımda, zira açıklamalardan da anlayabiliyoruz. Aziz Yıldırım tarafında zaman zaman isim verilirken, işte Aykut Kocaman neden olmasın, Aykut Kocaman düşmanlığını anlayamıyorum, İşte Salah gerekiyorsa alırız, Charlotte'la evet görüştük gibi şeyler varken, Hakan Safi'de sen kaç isim duydun Maldini haricinde?
1: Harry Kane'i yakında duyarız.
0: Duyar
1: ama
0: mıyız?
1: Gerçekçi değil. Peki. Yani evet, Harry Kane'i istiyor, almak istiyor.
0: Bence çok dolu değil orası şu an. Şu an için.
1: Net bir şekilde söyleyeyim. Yakında duyarız ama gerçekçi değil. Bak, bana göre gerçekçi değil. Yani evet, Hakan Safi bir anda gözü karartıp ben 200 milyon euro da veririm der. Yani Harry Kane'in gelmesi için evet geçecek. Bak, bunu çok net bir şekilde söylüyorum bu. Harry Kane'in zaten yavaş yavaş dolaşmaya başladı isme. Harry Kane'i getirebilmeniz için 100 milyon euro, yani az daha ağzına vermez şey bayan, 100 milyon euro bir kere sizin bonservis bedeli vermeniz lazım. O da yaşı 32-33 olacağı için, bir yıllık sözleşmesi kaldığı için. Yani, 100 milyon euroyu vereceksiniz. Bir kere Bayern Münih'i ikna edeceksiniz. Bayern
0: bu da ne kadar çok rahat konuşulur oldu. Farkında mısın Osimhen'den sonra?
1: Tek hedefleri şampiyon. Şimdi ben diyorum ki parayı da hallettiniz hadi. 100 evet. milyon euroyu vereceksiniz. Bir kere Bayern Münih'i ikna etmeniz lazım. Yerine Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu hedefleyen birisinin, yani yerini alabileceği, ya gidecek işte Osimhen'i alacak Galatasaray'dan, ya Haaland'ı alacak, ya başka da kalmadı zaten, ya da Mbappe'yi alacak. Yani yerine birisini alması lazım. 100 milyon euroyu, o da minimumdan başlıyorum, verdiniz. Harry Kane 3 ya da 4 yıllık sözleşme isteyecek ve yıllık 25-30 milyon eurodan isteyecek. 150 milyon euro da oraya bağladınız. 250 milyon euro. Zaten takımın bütçesi 250 milyon euro. 300 milyon euro. Yani çok gerçekçi olmayacaktır. Beni ama Sayın Hakan Safi, çünkü biliyorum Osimhen'i gözü kararttıydı. Kendisi şey yapacaktır yani, Osimhen'i ben alayım dedi. 100 milyonsa 100 milyon. Hepsini ben veriyorum dedim. O ilk yılının sonrasında. Hatta devre arası yoklamalar falan oldu. Devre arası başka bir kulübe gitmesi serbest kalma maddesi ödense bile Türkiye'de başka kulübe gidemediği için devre arası devreye giremediler. Tam devre arası Osimhen'in geldiği zaman da devreye girilecekti. Yani Osimhen'e 100 milyon, ama zaten Galatasaray da oynamak istediği için zaten yine zor olurdu da, başka bir konu bu. Bütün şartları zorlayacaktı yani. Yıllık Galatasaray 20 veriyorsa ben 30 veriyorum diyecekti. Ama o dönem yönetim kurulundan çıkmayan bir karardı. Çıksa da ben zaten Galatasaray'ın Osimhen'in ilk yıldan sonra Fenerbahçe'ye geleceğini çok fazla düşünmüyordum. Olmazdı da zaten. Çünkü o Galatasaray'a büyük bir aidiyeti var. Yani ne demek istiyorum? Yani parayı çok çabuk gözden çıkartabilecek birisi, ama bu öyle şey yapmıyor. Finansal fair play denilen bir şey var. Yani bugün bunun sıkıntısını Manchester City'de çekiyor, Real Madrid'de çekiyor, Bayern Münih'de çeker böyle harcamalar yaparsa bir yere kadar. Yani şeyi açıklamaları birazcık satır aralarında tehlikeli. İşte Kerem'de bak nasıl yaptık, orada da yaparız. Yani bunlar, sanmıyor musunuz ki UEFA'ya iletilmiyor, UEFA'ya gitmiyor. Yani o yüzden birazcık bu açıklamalara dikkat etmek lazım. Ben Fenerbahçe'ne iddia ediyorum. Ama direkt ilk 11 oynayacak. Yani iki kanat banko, bir stoper, bir sol bek. İşte kaleci tutar mısınız, tutamaz mısınız? Ben tutulması taraftarıyım. Ben şimdi linç yiyeceğim belki ama. Çünkü 15 milyon euro verip çöpe atacağınıza en azından ben ikna edebilirseniz ya da o barışı taraftarla sağlayabilirsiniz. Taraftarı ikna edebilirsiniz bu arada. İkna edebilirsiniz ederse onu değil, yanlış anlaşılmasın. Taraftarın affetmesi için ikna politikası yürütmeniz lazım. Yoksa Ederson Fenerbahçe'den büyük değil. Fenerbahçe taraftarının gönlünü alması lazım. Bir iki de santrafor alacak. Yani 5-6 böyle 5 tane direkt ilk 11'de oynayacak oyuncuya ihtiyacım var. Bir iki, yani çok öyle 20 tane transfere ihtiyacım yok. Fenerbahçe mevcut kadrosunu da korumalı zaten. Ki Aziz Yıldırım gelirse böyle olacaktır. Şimdi Muhammed Salah, aman aman. Ya aman aman. Yani tamam, ismi neler geldi Fenerbahçe'ye? Robin Van Persie geldi. Messi ve Ronaldo'dan sonraki o dönemin bir yıl öncesine gidiyorum. Yani 2015'te geldi, 2013'e gidiyorum. En iyisiydi. Mesut Özil geldi ya. Rüyada görülmezdi yani. Neler neler geldi ama yani, ikinci bir Van Persie, ikinci bir Mesut Özil olur. Aman aman Muhammed Salah. Bir daha 50-60 milyon euro. Aziz Yıldırım gerçekçi. Ve Fenerbahçe kongre üyeleri bu gerçekçiliğe oy verecektir. Bence. Bir çoğunluğu. Evet, önemli transferler yapacak Fenerbahçe. Belki 4 direkt yıldız oyuncu, yani Osimhen kalitesinde, Osimhen o kadar çıtayı yükseltti ki Leroy Sané ve Osimhen kalitesinde veya N'Golo Kante kalitesinde, yani dünya çapında 4 isim almayacak da 2 isim alacak. Onun yanına da işte Guendouzi gibi, evet, bir dünya yıldızı mı, vazgeçilmez bir altın mı? Hayır değil, ama her takım

0: isteyebileceği oyuncular. Anlatabiliyor muyum? İşte Musaba Nene gibi değil de daha fazla artık tecrübeli ismi Ceko gibi, Tadic gibi o tarz isimler alacak Fenerbahçe. Bir de işte araya Leroy Sané, Osimhen sıkıştırması lazım. Az Yıldırım ve Aykut Kocaman ikilisi olursa bence. Ya ben çok tartışmaya da açık olduğunu düşünmüyorum. Aykut Kocaman gelecektir Az Yıldırım seçilirse Fenerbahçe. Çok macera arayacağını düşünmüyorum. Tabii seçimin son günleri ne olur ne biter bilmiyoruz ama yani günün sonunda dediğim gibi Fenerbahçe yani en iyi yabancı. Real Madrid'de gidiyor Jose Mourinho. En iyi yabancı teknik direktörü de getirdi. Olmadı. Tabii Jorge Jesus'la iki tarafta görüşmediğini söylüyor. Bence yanlış olurdu gelmesi. Sonuçta ne olursa olsun Fenerbahçe'ye şampiyonluk kazandıramadı Jorge Jesus. Türkiye Kupası kazandırdı. Başka bir konu. Ama derbilerdeki performans hala dün gibi akıllarda yani. 5 derbi oynamış. Galibiyet yok. Galibiyet yok derbilerde. Ve Galatasaray'ı içeride dışarıda hiç varlık gösteremeden 3 yemiş. İçeride Beşiktaş'a yenilmiş. 10 kişi Beşiktaş'tan 4 gol yemiş. Yani derbi performansı da ortada yani şimdi. Şey yapmayalım Jorge Jesus'un. Dediğim gibi hangi başkan seçilecek Fenerbahçe'nin en azından seçime çok az kaldı. Ondan sonra yol haritası belli olacaktır. Bence Aziz Yıldırım'ın yol haritası net. Ama Hakan Safi'nin yol haritası kafasındaki yol haritasını gerçekleştirebilirse daha sansasyonel. Ama sanki Aziz Yıldırım'ın daha gerçekçi ama daha mütevazi. Ama Hakan Safi'nin daha sansasyonel ama o sansasyoneli de işte söylemli olmuyor. Gerçekleştiremiyorsunuz. Evet 1 milyar euro bile cebinden çıkacağını bilse Harry Kane'i Muhammed Salah'a getirebilir. Ama getirebilecek misiniz? Yani sen Bayern Münih'e teknik direktörü olsan, başkanı olsan, santrafor kıtlığının yaşandığı dünya piyasasında 32 yaşındaki Harry Kane'i geçen yıl 70 gol atmış Harry Kane'i bırakır mısın 100 milyon euroya? Misal veriyorum. Yani getirebileceğin oyuncu şu anda Lewandowski gibi gözüküyor boşa çıktığı için. Bence Cuk diye de oturur isterse 45 yaşında olsun Lewandowski Lewandowski'dir. Yani Van Persie performansı olmaz onda. İki, az önce dedim ya Salah ikinci Van Persie ikinci Mesut Özil olur ama Lewandowski olmaz bence. Yani iki tarafında bence yol haritası belli. Artık yavaş yavaş dediğim gibi son hafta kongre üyelerine neler söyleyeceklerini birazcık yavaş yavaş.
1: Ali Koç sessizliğini bozacak mı peki?
0: Efendim?
1: Ali Koç sessizliğini bozacak mı?
0: Ben bozacağını zannetmiyorum Sayın Ali Koç'un. Her iki tarafı da desteklemeyecek Ali Koç. Yani Sayın Hakan Safi ile bir yol arkadaşlığı yaptım. Aziz Yıldırım'la daha fazla yaptı. Aralarına kadar açılsa da. Aralarının son seçimlerde rakip olmasından dolayı Aziz Yıldırım'a destek vereceğini düşünmüyorum. Bazı ekip arkadaşları Hakan Safi'nin yönetiminde. Hakan Safi eski şey arkadaşı ama şunu net biliyorum, eskisi kadar sık görüşmediklerini duydum. Yani çok tabii yönetimde olduğu kadar eskisi kadar sık görüşmediklerini duydum. Bu %100 gerçekçi bir bilgi değil.
1: Konuşmuyorlar diyemiyorsun da sık görüşmüyorlar diyorsun mesela.
0: Yani sık görüşmüyorlar.
1: Ben de senin cümleni çeviriyorum
0: ama belki de dün birlikte kahve içtiler bilmiyorum. Yani 6 aydır içmiyorlardır. Dün birlikte kahve içmişlerdir. Orasını bilemeyiz yani sonuçta her görüşmeden haberimiz olacak.
1: Onun da altında bir şey arayalım mı kahve içtiler kısmının?
0: Hayır canım.
1: İhtimal ediyor. Ha, peki biz örnek bunu dedik ihtimal,
0: ama belki biz bunu dedik ama 5 dakika sonra buluşacaklar bilemiyorsunuz. Belki de hiç seçime kadar görüşmeyecekler bilemiyoruz. Ama Sayın Ali Koç'un ben sessizliğine bulacağını düşünmüyorum ama 2027'nin özellikle Fenerbahçe bir yıl daha şampiyon olamazsa Sayın Aziz Yıldırım ya da Sayın Hakan Safi ile 2027'nin bugünkü konjektürde, bugünkü şartlarda tabii ki o zamanın sağlık durumu ne olur ister mi istemez mi birçok değişken olur bu işin içinde. Hayat biz çok sürprizle dolu. Doğal başkan adayı ve bugünkü konjektürde Ali Koç olur 2027'de. Kendini yıpratacak bir şeye de girmez. Yani Ali Koç bir taraf seçeceğini düşünmemekle birlikte son hafta kesinlikle duyunmaya bilgi değil. Kesinlikle duyunmaya bilgi değil. Çünkü sen üzerine basa basa soracaksın. Kesin sen bir şey dediysen bir şey vardı diyeceksin. Kesinlikle değil.
1: Az önce yaptığım gibi.
0: Her şey olabilir. Belki tek liste girerler. Belli mi olur? Son hafta birleşme olur belki. Çünkü Fenerbahçe'de
1: sanmıyorum. Hakan Safi tarafı veriyor. Hakan Safi tarafı çok ama çok net gibi geliyor. Yani L1-3'tendeki
0: yani
1: sen bunu dedin aklıma ne geldi?
0: Baktı. Yani dediğim gibi bu arada senin az önce bak, konuşmandan mesela şunu da ben ekleyeyim. Her iki tarafında ben geliyor mu sesin?
1: Geliyor evet. Ben bir öksürdüm, özür dilerim.
0: Rehavet içinde olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'ye hizmet için değil, sakın yanlış anlaşılmasın. Fenerbahçe'ye Cihan Gönül'den hizmet edeceklerine adım gibi eminim.

0: seçilirse seçilsin, birbirlerine karşı ya ben kazanırım rahatlığı her iki tarafta da görüyorum. İki tarafta da bir rehavet var ama o son hafta değişir.
1: Peki. Bu arada yani sayın eski Ali Koç yönetiminde de olan yöneticilerden biri, şimdi adı aklıma gelmiyor. Hakan Bey. Her ikisi araçtalar, transfer aracındalar ve işte bir yerden bir yere gidiyorlar. Libre Üçgen'deki bir görüntü de bu. Libre Üçgen YouTube kanalından daha fazlasına erişebilirsiniz diyeyim. Zaman zaman içeriklerini de yayınladığımız işbirliğiyle. Libre Üçgen'de Ufuk Kankaracan'ın sorularını yanıtladığı Ufuk Kankaracan'ın Hakan Safi'nin 19 Mayıs günü bir gününe tanıklık ederek onu izleyicileriyle, takipçileriyle buluşturduğu bir içerikte. Sayın Hakan Safi.
2: Herhalde basın danışmanlığını yapıyor değil mi?
1: Yok hayır, o Yusuf Kenan Çalık o.
2: Yusuf Kenan Karacan yapıyor, pardon, özür dilerim, özür dilerim.
1: Karıştırmayalım. Ufuk Kankaracan onun bir gününe tanıklık etti. Hakan Safi orada, sen şimdi bana dedin ya birleşebilirler diye. Orada bir cümle kurdu ki ben direkt aklıma o geldi sen birleşebilirler dediğinde. Şöyle diyor.
3: Ya bu iş yola çıktıysan sonuna kadar gideceksin.
4: Ya vura vura alacağız ya. Bırakmayacağını nasıl diyeyim. Sandık varsa sandığı patlatacaksın. Baba alacaksın sandığı ya.
1: Böyle dedi. Çok net konuştu mesela orada da. Yani bu görüntü, hatta ben orada onu izlerken aldığında ya da almadığında seçimi, bu görüntünün sosyal medyada editlenerek çok dolaşacağını düşündüm. Bu kısa bölümün 10 saniyelik bir bölüm yani orada. Böyle görüntüler çok öne çıkar ama çok iddialıydı. Yani birleşmeme anlamında da buradan iddialı olduğunu anlıyoruz. Sen onu az önce söylediğinde aklıma gelen görüntü buydu. Onu dinleyicilerimize ve seninle paylaşayım istedim.
0: Her seçim kendi içinde bir politika barındırır. Bir siyasettir, bir politikadır. Siyasi düşünce değildir, sakın yanlış anlaşılmasın. Bir politika barındırır her seçim. Dernek seçimi de olsa, muhtarlık seçimi de olsa, apartman seçimi de olsa, sınıftaki işte ilkokuldaki sınıftaki başkanlık seçimi de olsa mutlaka bir politika barındırır. Ve Türkiye'de de biliyorsun her şey çok çabuk değişebilir. Rahmetli Cumhurbaşkanı Başbakan Süleyman Demirel'in sözünü hatırlatmaya gerek var mı bilmiyorum ama dündür, bugün bugündür, her zaman karşımıza çıkabilir. Futbolda çok daha sık çıkıyor karşımıza, tıpkı siyasette olduğu gibi. O yüzden bugünden yarına çok şey değişebilir. Söylenen her şey unutulabilir veya Fenerbahçe için birlik olma zamanı dendikten sonra ya sen bunu söylemiştin diye kimsenin zaten diyeceğini zannetmiyorum. Evet, bugün itibariyle %99,99 öyle bir şey olmaz ama seçimlerde her şey olabilir. Son gün, belki 2 gün önce, 3 gün önce, hadi gel birlikte yol yürüyelim. Sayın Başkan Aziz Yıldırım 2018 seçiminde cumartesi günkü konuşmada hadi futbolu sen yönet, amatörleri ben yöneteyim teklifi yapmadı mı Sayın Ali Koç'a? Sayın Ali Koç kabul etseydi birleşmeyecekler miydi? Yani gerçekçi bir teklif değildi ama diyelim ki Sayın Ali Koç o gün kabul etmişti.
1: Daha garantiyi tamam. Konuşmak ve görmek isteyen bir Aziz Yıldırım bugün de bu teklifi yapar diyorsun sen.
0: Yani yapabilirse ben son günlere doğru yapacak da ama yani şu yaptı anki da sanki daha yani köprünün altından son hafta bayramdan sonra çok sular akacaktır. Özellikle Ankara Derneği, Ankara'daki dernekler ziyaretleri, İstanbul'daki diğer derneklerin ziyaretleri, çünkü oy potansiyeli İstanbul ve Ankara'da çok fazla ve tabii ki teknik direktör açıklayacaklardır. Yani Hakan Safi, yani eğer Hakan Safi hiçbir şey açıklamazsa teknik direktör, futbolcu vesaire, Sayın Aziz Yıldırım o topa girmeyecektir. Teknik direktörü hiç girmeyecektir. Aykut Kocaman zaten bizim adaylarımızdan birisiydi. Bence Aykut Hoca çalışmalarına başlamıştır. Tabii bizim 7 Haziran'dan sonra Sayın Aziz Yıldırım seçilirse Aykut Kocaman'a uygun bir kadro yapısı var mı Fenerbahçe'nin? İşte onları tartışmaya başlayacağız. Veya Sayın Hakan Safi seçilirse belirleyeceği teknik direktör. Bence şu anda Sayın Hakan Safi için en önemli şey teknik direktör gibi gözüküyor bence. Yani çünkü Aykut Hoca'nın Fenerbahçe tarihinin Lefter Küçükhan'dan yöneticisi kimse, Can Bartu kimse, Aykut Kocaman'da olur. Aziz Yıldırım kimse, Aykut Kocaman'da olur. Ya bunu ben tartışmam bile. Hem futbolculuk dönemi, hem teknik adam dönemi, hem 2011 süreci, yani tartışmaya kapalı bir konudur. Aykut Kocaman vasat futbol oynatıyor, Aykut Kocaman kötü futbol oynatıyor, Aykut Kocaman mükemmel futbol oynatıyor, Aykut Kocaman Fenerbahçe'yi şampiyon yaptı. Yani her iki tarafında görüşlerini söylüyorum. Kim ne derse desin. Aykut Kocaman bir Fenerbahçe